0: tepki belirtmesidir Serdal Adalı'nın. Tepki zam mıdır? Taraftarı karşınıza almak doğru bir yaklaşım değildir. Her kulüp için bunu söyleyebiliriz. Ama dediğinize doğru, yani birçok şeyde çok büyük zamlar var. Katılırım. Ama dediğim gibi, yani oradaki zammın miktarı biraz fazlaydı ve bir tepki zammı olduğunu da zaten anlıyoruz. Çünkü genelde %25 zamlar gördük Beşiktaş tribünlerinde ve %5'lik zam da olan tribün var diye hatırlıyorum. Yanlış hatırlamıyorsam belki beni düzeltin. Ama böyle bir durumda olduğunu söyleyelim. Galatasaray konusunu konuşacağız. Galatasaray'ı konuşacağız. Arada Çağlar Bey'in mesajını kırmak istemedim. Çünkü okuyamamıştım. Yakup abi ile tam o sırada telefon bağlantısı sırasındaydık. O yüzden Çağlar Bey bizi affedin diyorum. Hakan hoş geldin.
1: Hoş buldum Can. Öncelikle herkese tekrar iyi günler. İyi bir hafta sonu olsun. Benim için sarf ettiğin cümleler için beni teşekkür ederim. Beni çok önem ettin.
0: Ne demek abi? Çok kıymetlisin bizim için.
1: Sen de benim için her zaman, hem buradaki hayatımızda hem özel hayatımızda yerin çok çok ayrı.
0: Aynen.
1: Yani mutlaka.
0: Bu arada şunu da söyleyeyim. Özel hayatımda Hakan Erol benim çok iyi bir dostumdur. Onu da her zaman zaten dinleyiciler net bir şekilde zaten sohbetlerimizden çok net anlıyorlar abi.
1: Evet, yani iyi ki diyelim Can.
0: Yani birbirimizi övgü seansından sonra birazcık da istersen artık Galatasaray konuşalım, çünkü dinleyici çıldırdı artık. Yani dinleyici diyor ki artık yeter arkadaşım, yani birbirinizi bu kadar övmeyin, bu olmaz diyor. Onu yapmayalım. Abi Galatasaray'da yaprak kımıldamıyor, yani taraftar, Yakup abi de aynı soruyu sordum bu arada, yani yaprak kımıldamıyor, taraftar diyor ki abi transfer, abi transfer diyor. Hatta bir arkadaşım söyledi bu örneği, Yakup abiye de kullandım. Yani Bayern Münih bile gidip Saibari'yi alıyor. Abi adamlar da yani zaten tulum çekiyorlar yani ligde genelde diyorlar. Ve yani Bayern Münih kupada gidip 55 milyona Saibari'yi indiriyor. Neden Galatasaray'da yaprak kımıldamıyor? Bir taraftar olarak bu konudaki yorumunu almak istiyorum abi.
1: Öncelikle Can, bir önceki yayınımızda Galatasaray'ın temkinli yaklaşmasının normal olduğunu söylemiştik. Çünkü kadrosu hemen hemen tüm takımlar arasında en hazır takım Galatasaray'dı. Bu sebepten dolayı ben transferin biraz incelenip sık dokunulduğunu düşünüyorum. Fakat geldiğimiz noktada da ben bir 15 Temmuz'a kadar en azından bir iki transfer, en azından forvet transferi ve orta saha transferi bekliyordum Galatasaray'dan. Resmi olarak şu an hiç transfer yok. Ama sanırım bitti denilen transfer, yani birçok kaynaktan gelen habere göre Ugo Çukwu transferi olduğu söyleniyor. Yani şu an için Galatasaray'ın bir transfer yaptığını düşünüyorum. Zaten kadrosuna baktığımda da toplamda Galatasaray'ın ihtiyacı olan oyuncunun 4 hadi maksimum 5 olduğunu düşünenlerdendim. Ama tabii ki şu an lig başlayacak. Sanırım bir ay kadar bir süre var ligin başlamasına da. Yani artık burada işlerin hızlanmasının gerektiğini düşünüyorum. Artık bonservis tam olarak hangi mevkiye harcanacak, anladığım kadarıyla bu paranın, yani büyük kısmının 10 numara mevki için harcanacağı söyleniyor. Can Uzun ismi Galatasaray'da gündemde. Sanırım menajer İstanbul'a geldi 2 gün önce Galatasaray'la görüşmek için. Galatasaray'ın talebi de oyuncu tarafı zaten Galatasaray'a gelmek istiyor. Bunu biliyorum. Oyuncu tarafından da Galatasaray'ın isteği Frankfurt'a biraz bonservis bazında baskı yapılıp fiyatın düşürülmesi olduğunu biliyorum.
0: Vallahi yani Hakan hakikaten yani şey, Yakup Çınar da çok benzer yorumladı o kısmı. Yani aslında doğru tektir cümlesine geri dönelim. Yani yani hamleleri az buçuk artık anlıyoruz. Yani Galatasaray'da orta alanda Ugo Çukwu, telaffuzu Leslie diyelim biz şimdilik, evet, telaffuzu daha kolay olacak. Ugo Çukwu falan biraz daha çalışmamız lazım.
1: Var ama gerçekten.
0: Değil mi? Abi yani tribünde mesela tribün nasıl bağıracak abi taraftar? Yani mesela Leslie Ugo Çukwu gol attı. Yani Ugo Çukwu çok zor abi tribünde yani.
1: Yani bunu şöyle şey yapabiliriz bence. Hani nasıl İspanya'da veya işte Barcelona taraftarları Messi Messi diye bağırdı. Biz de Leslie diye bağırırız.
0: Güzel. Bak bunu.
1: Yani böyle uyarlayabiliriz. Hani inşallah çok söyletir bunu da biz de hani onu o zaman bir düşünürüz.
0: Yani onu o zaman düşüneceğiz değil mi abi?
1: Onu bize düşündürür oyuncu. Yani sanırım John Brodsky çok geçiyordu. Biz seninle konuştuğumuz zaman da en yakın bitmeye yakın oyuncuydu sanırım. Hatırladığım kadarıyla o dönem. Ama sanırım kulübü de zorunlu bir satın alma opsiyonu koydurmak veya bonservise satmak istediği için Galatasaray oraya sanırım bir es verdi. Şu an oyuncu

0: bekletiyor diyebiliriz.
1: Vallahi abi, o zaman biraz olacak olan, hani en muhtemel olan isimden Leslie'den ilerleyelim. Leslie Ogaçukwu'dan ilerleyelim. Yani orta alanda oyuncu Galatasaray ne verir? Hangi oyuncunun ikamesi olarak düşünmeliyiz Galatasaray'da, veyahut da yeni bir profil mi geliyor?
0: Yani hangi oyuncu? Direkt Lemina bence. Oyuncunun ben 8 numara oynama özelliği olduğunu düşünmüyorum. Direkt bir 6 numara bence Galatasaray için. Lemina'nın da artık işin ilerlemesi baz alındığında, yani öngörüldüğünde bence çok iyi bir transfer orada. Ben Lemina ile, çünkü Lemina'yı zaten haftada 2 maç takviminde oynatmak gerçekten çok zor. Galatasaray'ın oraya gerçekten bir rotasyon oyuncusu bulması gerekiyordu. Bence dinamik bir oyuncu olduğunu düşünüyorum. Ben tabii ki hani birçok eleştiri var, bunu sosyal medyada gördüm. Ama oyuncunun yaşını da baz almak gerekiyor. Premier Lig'de Burnley gibi küme, ne kadar küme düşerse düşsün 38 maça çıkmış bir oyuncu. Yani oradaki oyun kalitesi, oyun temposunu baz aldığımızda, bir de Galatasaray daha çok topa sahip olan bir takımken bir de oyuncuyu bu şekilde görmek lazım. Burnley takımı genelde topun arkasına yaslanan bir takım zaten.
1: Doğru.
0: Bir oyuncunun aslında büyük maç performanslarını incelediğinde, yani gayet ortanın üstünde performansların olduğu maçlar var Premier Lig'de. Ben o yüzden Galatasaray adına transferi olumlu değerlendiriyorum. Oyuncu fizikli, topla dribbling kabiliyeti bir yere kadar olabilen bir oyuncu. Yani ben Galatasaray'a katkıda bulunacağını düşünüyorum. Tıpkı Lemina gibi, sanırım Lemina da Fransa alt takımlarında, yani U21'de 20'de forma şansı bulmuştu o dönemde. Daha sonra sanırım Gabon milli takımını seçmişti Lemina oradaki.
1: Tam emin değilim ama muhtemelen doğrudur abi sen diyorsan.
0: Öyle bir şeydi sanırım, yanlış olmasın. Ama Ogaçukwu sanırım Fransa'nın tüm alt yaş takımlarında da oynamış bir oyuncu. Yani aslında Fransa milli takım oyuncu adayıydı. Ama tabii oradaki şu an havuzu gördüğümüzde bunu çok...
1: Havuz abi çok geniş.
0: ...olmadığını söyleyebiliriz. Yani çok zor yani gerçekten Fransa milli takım. Yani Fransa milli takıma gitmeyen oyunculardan bir ilk 11 yapsak, bir inşallah kupasında olduğu yüksek ihtimalle şu an yarı finale kalabilirdi.
1: Vallahi yapabilirdi yani. Yarı final yapardı bence de. Fransa'daki gitmeyen havuz çok acayip.
0: Çok.
2: Radyo Gol. Türkiye'nin en genç spor radyosu.
1: Ben şöyle bir haber de okudum. Tam olarak herhalde şu anda müzakerelerde oradalar diye anlıyorum Galatasaray yönetimi ya da işte transferden sorumlu kimse. Yani belki bir kiralık ama opsiyonu satın almalı bir hamle de konuşuluyor aynı zamanda. Belki oradalardır diye yorumlayabiliriz diyeyim. Biraz aslında yorum sorusu soracağım sana. Yani senin kafandaki Galatasaray'ın yeni sezon denkleminde Kolo Muani artı Can Uzun'u mu oyun olarak sen tercih edersin ki Kolo Muani'nin bir yedek santrafor olduğu denklemden bahsediyoruz tabii ki. Osimhen Can Uzun bağlantısından bahsedebiliriz 10 ve 9 numaralar açısından. Veyahut da daha böyle bir world, yani dünya yıldızı diyebileceğimiz işte Bruno Fernandes'ler, işte Ödegaard'lar, bu tip alacalı, daha böyle dünya futbolunda hakikaten kendi rüştünü ispat etmiş bir oyuncu ve Osimhen'i ve aynı zamanda yedeği olarak da John Duran'ı mı isterdin? Genel olarak nasıl bakıyorsun buradaki 10 numara ve 9 numara çıkmasına?
0: Benim kafamdaki denklem aslında hani birçok muhabirin de artık son noktaya geldi dediği John Duran'dı. Çünkü ben John Duran'ı gerçekten hani kişisel olarak da Aston Villa'da oynarken çok beğenen bir oyuncuydum. Ve Fenerbahçe'ye gittiğinde de ben onun büyük bir iş olduğunu söylemiştim. Sadece o dönemde oyuncunun bence üstünde çok fazla misyon ve sorumluluk yüklendi. Hani direkt Osimhen'le bir kıyaslama yapıldığı için bu oyuncunun ben oradan da etkilendiğini düşünüyorum. Yoksa oyuncunun gerçekten yani skill olarak, yani yetenek olarak üst düzeyde bir oyuncu olduğunu düşünüyorum ben. Yani oradaki benim hayalim biraz işte Osimhen ve yedeği John Duran. Yani bence bunu İngiltere'ye gittiğinizde oradaki Aston taraftarlarını, ne bileyim United taraftarlarına olsa, onlar da yani mükemmel bir forvet rotasyon olacağını söyleyecektir.
1: 100-100.
0: 10 numarada da ben Can Uzun'a hep yakındım. Ödegaard isimden sonradan çıktı. Ama artık Ödegaard'ın tam bir 10 numara olduğundan da çok beğendiğim bir oyuncu ama
1: sağ yarım daireden 8.5 numaradır. Ben de ölçtüm.
0: Sanki iyi oynuyor son zamanlarda. Yani o Arsenal'a ilk geldiği zamanlardaki oyunundan ziyade artık biraz daha 8 numaraya evrildiği, üst düzey bir oyun kurucu olduğunu düşünüyorum Can. Yani oradaki Mertens etkisini Yani gelirse Mertens etkisi yaratacak diyenleri hayal kırıklığına uğratabilir oyuncu. Onu söyleyebilirim. Yani Mertens gerçekten bir 10 numaraydı ve 9.5'tu hatta. Onları çok iyi yapabiliyordu. Ama Odegaard son sezonlarında biraz daha 8 numaraya evrilmiş durumda. Tabii 10 numarayı da çıkışlı. Aslında 10 numara menşeli de yok.
1: Evet, evet. Çok katılıyorum yorumlarına bu arada. Lütfen evet, Mehmet abi.
0: Ama hani insanların hani o Mertens'ten beklediği şeyleri yapamayabilir. O, hani oyun görüşü, oyun zekası olarak öyle ama bazı şeyleri sık yapabilir. Çünkü o 8 numarada topu dağıtma, sorumluluk alma noktasında Mertens'in daha önde bir oyuncu. Hı. Ama hücumda tabii ki biraz daha sınırlı olduğunu söyleyebilirim. Yani Jones'un biraz daha Mertens'e yakın olduğunu düşünüyorum profiline. Çünkü forvet oynayabilme özelliğine de sahip. Napoli'de nasıldı Mertens? Şu an şampiyonluğa yakın oldukları sezonda Juventus'la o kapıştıkları esen sezonda, şampiyon olamadıkları sezonda Mertens genelde Santro'ya falan yakın.
1: Tabii Santro 9 oynuyordu. İsiyakayon, Mertens. Evet.
0: Çünkü o zaman Milik vardı, o sakatlanmıştı vesaire de orada direkt iş Mertens'e düşmüştü. Hatta golü kaldığına yakın bir sezon geçirmiş hatırladığım kadarıyla o dönemde.
1: Doğru.
0: Muhteşem bir performansı Şampiyonlar Ligi'yle beraber. O sebeple yani Can Uzun sanki bana biraz daha Galatasaray taraftarının istediği profille yakın bir oyuncu olarak.
1: Ya şöyle mi özetlemeliyiz abi? Yani artık 10 numaranın gereksinimlerinde, yani 10 numara bölgesindeki oyuncuların kısa da olsa dribling yapabilme kabiliyetinin olması tabii gerekiyor. Daha statik oyuncular 8'e evrilmek durumunda kalıyor demeliyiz mi?
0: Ama orada Türkiye Ligi'nde Can, senin dediğin gibi sana katılıyorum. Dribbling yapamayınca daha çok iş yapıyor bir de. Yani bunu Yunus Akgün'e seninle görebiliyoruz. Burada Anadolu takımları ve sıkışan maçlarda Galatasaray
1: Yunus
0: olmadığı durumda mesela Yunus Akgün'ü hemen ikinci yanın başlarında oynatıyordu ki oradaki oyunu açma görevini Yunus Akgün'e veriyordu. Yani dribblingleriyle, paslarıyla gibi. Bu şekilde yani ben yine de Can Uzun'un daha, daha yakın bir profil olduğunu düşünüyorum Galatasaray.
1: Yok, katılıyorum yani hakikaten bence de o tarz bir profil lazım. Yani Can Uzun, illa Can Uzun demiyorum ama yine de Mertens profili lazım.
0: Hani yani Can Uzun ve benzeri.
1: Ve benzeri, evet, güzel. Abi, Can Uzun'un artısı tabii Türk adam abi.
0: Efendim?
1: Can Uzun'un artısı tabii ki Türk yani.
0: Tabii tabii ki Türk yani. O bir kontenjanda. Bugün Kenan Yıldız abi bilir alamıyorsan zaten. Bence üçüncü oyuncu gitmen gereken Can Uzun diye düşünüyorum.
1: Yok, mantıklı yani. Yüz katılırım abi. Valla çok konuşabiliriz Hakan. Çok uzun da konuşabiliriz ama seni zaten çok yoruyoruz genelde Radyo Gol ailesi olarak. Yok, o yüzden de teşekkür ederim abi şimdilik.
0: Ben teşekkür ederim. Ben geçen
1: ağzına sağlık abi.
0: Sorduğunda sonra yöntemi zevkle veriyorum isteyerek. Hoşuma giden bir sekans oluyor gerçekten. Ben teşekkür ederim.
1: Ya tabii bazen tabii seninle çok daha aslında tansiyonu yüksek olduğu anlarda yayınlar yapıyoruz. Yani dakika skorda maç sonunda taraftarın hani tansiyonunun hata kaldırmayan aslında yayınlar yapıyoruz. O yüzden şu anda normale göre daha fazla güldük, eğlendik, daha şen şakraktık. Dinleyicilerimizden
0: evet, de biz de yazın tadını çıkartıyoruz.
1: Evet, biz de yazın tadını çıkarıyoruz. O yüzden de birazcık hani fazla güldüysek ya da itici geldiyse de özür dileyelim dinleyicilerden. Ben özür dileyeyim, senden öyle bir şey beklemiyorum
0: yani,
1: daha.
0: Benim tavsiyem transfer dönemi zaten yaz geldi. Yani futbol zaten konuşacağız Ağustos'ta, daha yaz bitmeden.
1: Tabii.
0: Yazın en sıcak zamanlarında futbola tekrar giriş yapıyor. Bence insanlar hani biraz daha bundan uzak kalırsa en azından. Çünkü yeterince şurada bir ay sonra
1: zaten başlayacak gerginlik değil mi abi?
0: Sahip olmaya başlayacaklar. O gerginlikler, sosyal medya gerginliği, açıklama gerginlikleri, karşılıklı atışmalar, bunlar başlayacak. Bence insanlar biraz daha şu dönemde Dünya Kupası'nın tadını çıkartsın. Daha senin tadını çıkartsın diyebilirim ben.
1: Vallahi güzel abi. Peki ağzına sağlık Hakan.
0: Ben teşekkür ederim Can. Senin de ağzına sağlık.
1: Görüşürüz abi.
0: Dinleyicilerimize de iyi günler, iyi bir hafta sonu olsun istiyoruz.
1: Evet, Hakan Erol bizlerle beraber. Evet, Fenerbahçe konuşacağız demiştik. Kısa bir ara yaptık. Aranın ardından tabii ki Fenerbahçe konuşmak için İrfan 25 bizimle beraber. İrfan abi, öncelikle hoş geldin.
3: Merhabalar, iyi yayınlar.
1: Şöyle bir durumumuz var. Evet, bir hatta bir sıkıntı olmuştu. Şimdi geldi ses. İrfan abi de bizimle beraber. Tabii ki şu anda Fenerbahçe taraftarı Greenwood'u düşünüyor. Greenwood'la yatıp kalkıyor. Yani bu anlaşma zemini ne zaman olur İrfan abi? Veyahut da şartlar ne olur? Şu anda transferdeki durum nedir? İrfan abi, senden bir Greenwood yorumu alabilir miyiz?
3: Evet, Fenerbahçe İngiliz yıldızı Mason Greenwood'un sözleşmesi tamamlamak için artık son aşamada Yani Fenerbahçe yönetiminin hedefi bugün ya da en geç yarın İstanbul'a getirmek oyuncuyu. Marsilya'da bizim aldığımız bilgiler Sarı Lacivertli kulübün teklifini kabul etti ve İngiliz yıldızı Fenerbahçe'ye transfer için onay verdi. Fenerbahçe yönetimi Getafe ile Manchester United'a biliyorsunuz Marsilya'nın %60 bonserviste payı vardı. %40'da Getafe ve Manchester United'ın payı vardı. Hem Getafe ile hem de Manchester United'da Fenerbahçe anlaştı. Artık evrakların tamamlanmasını bekliyor Fenerbahçe. Bu doğrultuda da çalışmalarını sürdürüyor. Yani burada bir sorun şu ana kadar bir herhangi bir sorun yok. Roma kulübü devredeydi ancak Roma'nın teklifini Greenwood kabul etmedi, reddetti. Çünkü Fenerbahçe teklifi daha iyiydi. Her ne kadar Atletico Madrid'le ilgili birçok haber çıksa da özellikle Fransız basınında, ancak Atletico Madrid'in de benim aldığım bilgiler öncelikli olarak oyuncu satışına öncelik verdiği ve oyuncu satmadan da bir oyuncu transfer etmesinin şu aşamada mümkün olmadığı yönünde bilgi var. Fenerbahçe bu transferi gerçekleştirmek istiyor ve bu transferin artık sonuçlanmasına çok kısa bir süre kaldı, onu söyleyeyim.
1: Peki çok küçük bir şey de sormak istiyorum abi.
3: Yani şöyle söyleyeyim, yani burada bir şu ana kadar aldığımız bilgiler olumsuz bir durum söz konusu değil. Ve Fenerbahçe bu transferi bitirmek için artık sadece zamanını bekliyor. Biraz daha sabretmek lazım ama bu transferde şu ana kadar olumsuz giden bir durum söz konusu değil, onu söyleyeyim.
1: Çok küçük bir tane de aslında soruya bir ek yapmak istiyorum abi. Bir haber okuduğum için bu haberin doğruluğunu teyit etmek amacıyla soruyorum. Yani Arap Yarımadası'ndan, Suudi Arabistan'dan da oyuncuya bir teklif götürülebileceği haberi var. Bu durum bu transferi nasıl etkiler ve böyle bir durum şu anda güncel mi?
3: Şöyle söyleyeyim, oyuncu kariyerini Avrupa'da sürdürmek istiyor ve Fenerbahçeliler bunu da anlaşmaya vardı. Fenerbahçe'ye gelmek istediğini iletti. Fenerbahçe Marsilya yönetimine de Fenerbahçe'ye gitmek istediğini iletti. Hatta şunu söyleyebilirim. Sözleşmesinde 8 milyon euroluk bir Marsilya'da bir hakkı vardı. Bundan da feragat etti Fenerbahçe'ye gelebilmek için. Oyuncu Hakan Safi döneminde biliyorsunuz oyuncuyla konuda anlaşmaya varılmıştı.
1: Doğru.
3: Aziz Yıldırım'ın yönetiminde yaptığı pazarlıklar sonucu o ücretten dahi fedakarlık yaparak belli daha azına Fenerbahçe gelmeyi kabul etti. Şu aşamada oyuncunun Fenerbahçe ile Erkun'da anlaştığını ve Marsilya yönetimine de Fenerbahçe'nin teklifini kabul etmesi yönünde baskı yaptığını söyleyebilirim. Yani Fenerbahçe bu transferi bitirecek. Kısa süre içerisinde bitirmesini de bekliyoruz. Tabii artık Fenerbahçe yönetimi açıklamalarını biliyorsunuz. Kendi yayın organlarından veya kendi resmi hesaplarından paylaşıyor. Dolayısıyla biraz daha yani bugün ya da yarın ben bir resmi açıklama yapılmasını bekliyorum Greenwood'la ilgili.
1: Peki tabii ki olmuş transferler üzerinden değil ama aslında taraftarın en merak ettiği soruyu sormak istiyorum İrfan abi. Yani Fenerbahçe kadrosunda şu anda 42 tane futbolcu var ve çok kalabalık bir kadro oldu aşikar. Kural açık, 10+4 kuralı var. Çok büyük bir kadro kalabalığı var Fenerbahçe'de ve genelde zaten çoğu yıla da baktığımız zaman hep Fenerbahçe'de kadro kalabalığını görürüz. Yani Aziz Bey yönetimi veyahut da transferden sorumlu kimseler bu konuda nasıl bir tasarrufa gidecektir ve aynı zamanda hangi oyuncularla ne zaman yollar ayrılacak gibi görüyorsun İrfan abi?
3: Şöyleceğim kısa ve net. Skriniar, Asensio, Ake, Vedat Muriç haricindeki tüm oyuncular Fenerbahçe gelen teklifleri değerlendirebilir. Ama bu dört oyuncu haricinde tüm teklifleri değerlendiriyor Fenerbahçe yönetimi, yabancı futbolcular.
1: Peki bir resmi teklif var mı diye soralım.
3: Yani şöyle söyleyeyim, yani bunlar takımın omurgası. Skriniar, Asensio, Guendouzi, Ake, Vedat. Yani bunların bu beş isim haricindeki her gelen teklif değerlendiriliyor. Ama bu 5 isim kesinlikle aynı ne kadar yüksek bonservis teklifi gelse de Fenerbahçe bu 5 oyuncuyu satmayacak. Ama bunun haricinde gelen teklifler değerlendiriyor. Burada teknik heyette Avustralya kampı sonrası oturulup karar verilecek. Ama gidecek oyuncular hemen hemen belli olduğunu söyleyebiliriz. İşte kiralıktan dönen Amrabat, Diego Carlos, Livao Ömer Fayet, onun haricinde BK, Mustafa gibi isimlerin gelen teklifler var. Bu teklifler değerlendiriliyor. Bu oyuncular için Fenerbahçe tabii az önce bahsettiğim 42 tane yabancı oyuncusu var. Tabii 16-4 kuralı da Fenerbahçe'yi oldukça zorlayacak. Zorlayan bir kural. Çünkü Fenerbahçe'nin şu aşamada artı 4 kuralına uymayan 16 tane yabancı oyuncusu var. Çok yani Fenerbahçe şu aşamada hiç transfer yapmasa dahi bu artı 4 kuralına uymayan 6 oyuncusunu göndermek zorunda. 6 oyuncu göndermek zorunda. Ve kanat ve forvet transferi yapıldığını düşündüğümüzde, yapılacağını düşündüğümüzde bu artı 8 oluyor. Yani 8 oyuncu göndermek zorunda kalacak artı 4 kuralına uymayan. Zaten artı 4 kuralına uyan da 7 futbolcusu var şu anda mevcut kadroda. Bundan da 3 tanesi göndermek zorunda. Yani toplamda 11 oyuncuyla Fenerbahçe kullanan ayırmak zorunda yabancı kontenjanı.
1: Çok.
3: Şimdi Fenerbahçe yönetimi şu aşamada tamamen Bolnik Zabze maçına kadar transfere yönelmiş durumda. Eksiklerini gidermeye yönelmiş durumda. Tabi bu transferi tamamladıktan sonra da Avustralya kampından sonra da takımdan ayrılacak oyunculara yönelik gelen teklifler değerlendirecek ve tüm çalışmayı bu yönde yürütecek. Ya tabi Fenerbahçe bu oyuncularla da yollarını ayırmak hemen kolay olmuyor. Çünkü oyuncuların aldığı oyuncuların sözleşmesi devam ediyor. Oldukça yüksek yıllık ücret alıyorlar. Şimdi oyuncu bu yıllık ücretlerinden isteyen kulüpler bu ücretleri vermediği zaman oyuncu bu ücretlerinden feragat etmek istemiyorlar. Dolayısıyla zorlu bir süreç bekliyor Fenerbahçe yönetimini. O yönetim de bu doğrultuda çalışmalarını yoğun bir şekilde sürdürüyor. Bence akılcı bir transfer politikası yürütüyorlar. Şu anda Fenerbahçe'nin eksik noktalarına nokta transfer yapmayı hedefliyorlar. Yani çok fazla transfer yapmak değil. Fenerbahçe'nin eksiklerini belirlemişlerdi zaten. Seçim öncesinde belirlemişti Sayın Aziz Yıldırım bu süreci. Hangi mevkileri eksikti? Forvet mevkisi eksikti. Oraya Vedat Muriç transfer edildi. Bir forvet daha transfer edilecek. İşte stoper mevkide eksiklik vardı. Oraya sol stoper olarak Aki transfer edildi. İşte Osterwolder'in kalacak mı kalmayacak mı orada işte dediğim gibi az önce yabancı kontenjanı doğrusunda yine İnternet İsmail Kartal'ın plan doğrusuna karar verilecek. Şimdi kanat transferi yapılacak. Dolayısıyla akılcı bir transfer politikası yürütülüyor.
1: Katılırım.
3: Eksik mevkilere nokta transferler yapılıyor. Ama taraftarın da biraz sabretmesi gerekiyor. Daha önünde zaman var Fenerbahçe'nin.
1: Peki. Yani
3: transfer çok dinamik bir süreç çünkü.
1: İrfan abi peki şimdi tabii ki belli başlı haberleri okuyoruz ve Fred'le alakalı haberler de var. Yani Fred'in hocanın kalmasını istediği oyuncular arasında yer aldığını görüyorum ama taraftarın da 10 artı 4 kuralından dolayı ve Fred'in mevcut artık belli bir yaşa gelmesinden dolayı ayrılmasını istediği gibi bir durum söz konusu. Yani Fred konusunda Fenerbahçe nasıl bir karar alacak, ne bekliyorsun abi, bunu merak ediyorum.
3: Yani Fred Atletico Mineiro idari konuda anlaşmaya varmıştı. Atletico Mineiro da Fred'i transfer etmek istiyordu ama biletiyle ekibi oyuncu bonservis bedeli ödemeden kadroya katmak istiyor. Yani şimdi bu oyuncuları isteyen kulüpler de şunu çok iyi biliyorlar. Yani bu yabancı sınırı nedeniyle, yabancı kontenjanı nedeniyle kulüpler bu oyuncuları elinden çıkarmak zorunda. Dolayısıyla bu nedenle bu oyuncuları ya bonservis bedeli ödemeden kadroya katmak istiyorlar. Atletico Mineiro CEO'sunun bir açıklaması vardı. Bilezilya basına yaptığı açıklamada. Biz Fred'in Fenerbahçe'deki sözleşmesinin durumunun netleşmesini bekliyoruz. Çünkü yabancı kontenjanı nedeniyle belli şey olurduk ama biz bonservis bedeliyle bu transferi gerçekleştirmeyeceğiz ifadesi kullanıyor. Şimdi Fenerbahçe yönetimi ne yaptı? Ya, teknik direktör İsmail Kartal zaten Fred'in en iyi kariyerin en iyi dönemi İsmail Kartal döneminde gerçekleşmişti. Ve İsmail Kartal da takımda tutmak istiyor. Ki biz Gornik Zabrze maçında büyük ihtimalle Fred'i ilk 11'de göreceğiz. Orta saha rotasyonu.
1: Doğru, Kante yok.
3: Şimdi Fenerbahçe'de şu ana kadar yabancı oyuncularına bakın Avusturya kampına çok kalabalık bir kadroyla gitti Fenerbahçe. Neden bu kadar kalabalık kadroyla gitti? Çünkü Avusturya kampı öncesi oyuncular hangi oyuncularla yollarını ayıracağını ifade etse veya götürmese bazı oyuncular bu oyuncuları yollarını ayırırken de zorluk yaşayacaktı Fenerbahçe. Şimdi yapılacak transferlere göre, ihtiyaçlara göre, gelen tekliflere göre bize Eylül ayında belki Gornik Zabrze maçına ilk 11'de çıkan bazı oyuncuları Şampiyonlar Ligi'nde Fenerbahçe gruplara kalırsa orada görmeyeceğiz. Çok Fenerbahçe güzel. Bu oyuncuları da transfer dönemi bitene kadar değerlendirmek istiyor. yani elinden bedava bir şekilde çıkarmak istemiyor. Oyuncuların bonservis geliri

0: ile konsens geliri ederek, elde ederek göndermek istiyor. Tabii kulüpler de, özellikle yabancı kulüpler de burada her şeyi yakından takip ediyorlar sonuçta. Ve bu yabancı kuralını, 16-4 kural nedeniyle elinde yabancı bir, elinde zaten 21 tane yabancı oyuncum var. Dolayısıyla bunu göndermek zorunda olduğunu biliyor ve onlar da bonservis bedeli ödemeden oyuncuyu kadroya katmak istiyor.
1: Çok mantıklı.
0: Fenerbahçe yönetimi de şu ana kadar mantıklı bir şekilde hareket ediyor ve tüm oyuncularını kampa götürdü. Tüm oyuncuları görmek istedi. Ve bu süreci de şimdi transfer sürecine kadar istediğiniz kadro oyuncuyu yazabilir, transfer dönemi sona erene kadar kadroya istediğiniz oyuncuyu yazabiliyorsunuz. Ama o süreci de bu şekilde değerlendirmek istiyor Fenerbahçe. Yani elindeki oyuncuyu bedava vermek istemiyor. En azından bonservis bedeli elde etmek istiyor.
2: Radyo Gol. Türkiye'nin en genç spor radyosu.
1: Vedat Gornik maçına yetişecek mi? İkinci maça en azından kesin yetişir diyebiliyor muyuz abi?
0: Şöyle, bir ikinci maç kesin olarak yetişecek. Vedat'ın tedavisi çok olumlu ilerliyor. Zaten sakatlığı nedeniyle İstanbul'da kalmıştı. 24 saat esasına göre yoğun bir tedavi programı uygulanıyor kendisine. Şu anda son çekilen MR'da da iyileşmenin olduğu ifade ediliyor. İlk maçta, yani Gornik maçının kadrosuna yer alacaktır. Ama ilk maçta ilk 11 başlamaz ama son 15 dakika veya maçtan sonra, maçın sonuna doğru oyun atacaktır teknik direktör İsmail Kartal. İkinci maçta ise 90 dakika oynayabilecek seviyeye gelecek. Şu anda Vedat'la ilgili dediğim gibi olumlu haberler geliyor. Ve iyileşme sürecinin oldukça hızlı bir şekilde devam ettiğini söyleyebilirim. Tabii burada Vedat Muriç'in de bunda çok büyük bir etkisi var. Oyuncu da kendisine çok dikkat ediyor. Bireysel programını sıkı şekilde uyguluyor. Ve tedavi sürecinde de sağlık eğitiminin kendisine verdiği programını harfiyle uygulayarak ve 24 saat esasında uygulanan tedaviyle de daha hızlı bir iyileşme gösterdiğini söyleyebilirim.
1: Peki. İrfan abi çok çok teşekkür ederim kıymetli katkılarından dolayı.
0: Ben teşekkür ederim.
1: İrfan abi bizimle beraberdi. İrfan 25'li konuştuk. Fenerbahçe'nin birçok detayına değindik. Aslında spesifik sorular sormak istedim. Çünkü taraftarın kafasında belli başlı sorular var. Yani bu kadro neden çok kalabalık? Mason Greenwood ne oldu? Vedat maça yetişecek mi? Gibi aslında doğrudan direkt sorularla ilerledik İrfan abiyle beraber. Bir dinleyicimiz radyo ile alakalı bir herhalde bir bağlantı sıkıntısı ile alakalı bir şey yazmış. Vallahi şu anda nasıl durum bilmiyorum ama dinleyenlerden mesajlar geliyor, onu söyleyelim. Olabilir. Bir dinleyicimiz de birazcık aslında Aral Çimşir ve Can Uzun, iki değerli oyuncu, kamuoyundan futbol anlamında potansiyelleri yeteri kadar değerlendirilememiş olmasının çok üzücü olduğunu söylemiş. Bu iki isme aslında biraz daha değinmemizi istemiş. Bir iki üç dakika değineyim istiyorum. Yani en azından bugünkü akışımızda böyle bir şey yoktu ama böyle bir istek varsa tabii ki biz de kırmayız. Tabii ki değinebiliriz. İbrahim Bey'in mesajı var. Yani şöyle söyleyeyim. Öncelikle Aral'ın çok özel bir profil olduğunu düşünüyorum. Çok fazla izlemedim ama izlediğim üzere şöyle söyleyebilirim. Yani 3-4 maçını falan izledim Aral'ın. Yani çok fazla elimde veri yok. O yüzden de çok büyük cümleler kurmak da istemiyorum Aral hakkında ama yani izlediğim kadarıyla yani çok net bir sol kenar oyuncusu. Çok çabuk yön değiştirebilen bir oyuncu. Zaten yani o tabelayı yapmasının sebebi de yani rakip savunmaların birazcık sıkıntılı olmasının yanı sıra çok rahat yön değiştirebildiği ve çok İngilizce'de agility dediğimiz yani tam Türkçe mealini bilmiyorum ama çevik diyelim. Çok çevik bir oyuncu olduğunu söyleyebilirim Aral Çimşir'in ve mutlaka bence Trabzonspor'a çok şey katacaktır. Hele hele 16-4 kuralı için yani biçilmiş kaftan ve anlaşılan bonservisinde ben gayet ederi olduğunu düşünen taraftayım Aral için. Yani Trabzonspor gidebileceği bence en iyi seçeneklerden bir tanesiydi Aral'ın. Çünkü zaten yani oyuncudan genç oyuncuya verilen değerin ne kadar özel bir iş yaptığını görüyoruz. Yani genç oyuncuya verilen değerle beraber Aral'ın o bölgede mutlaka yıldızlaşabileceğini düşünüyorum ki arkasında Sidney Cabral gibi bir bekle oynayacak. Zaman zaman Mustafa Eskerilaç'la oynayacak. Yani Saviola geldi aynı zamanda. Ki Saviola hakkında çok bir bilgi sahibi değilim. İzlemedim oyuncuyu. Yani mutlaka katkı verecektir sol kenarda ve şu anda Trabzonspor'da aynı zamanda sağ kenar oyuncusu ismi de konuşuluyor. Birazcık daha benim futbola bakışımla alakalı olarak şunu söyleyebilirim. Sağ kenar oyuncunun da oyuncusunun da en azından biraz daha topa, yani 10 numara karakterli bir sağ kenar oyuncusu olabilir. İyi olabilir böyle bir oyuncu. Yani topu ayağında tuttuğu zaman, yani bir saniye bekleyerek o pas açılarını görebilen bir oyuncu olursa Aral bence daha fazla verim verir sol kenarda diye düşünüyorum. Can Uzun'la ilgili konu şu. Can Uzun'un bir kere tam olarak net bir mevkisi olmayan bir oyuncu olduğunun kanaatindeyim ki bu iyi bir şey bence. Zaman zaman bunu forvetlerde kötü bir şey olarak yorumlarız ama Can Uzun'u siz sol forvet olarak da sağ forvet olarak da merkezde de, yani 10 numara 9.5 numara gibi de konumlayabilirsiniz veya bir çift forvetin ikinci forveti olarak da konumlayabilirsiniz. Ki zaman zaman takımlar sahte 9 olarak da kullanabiliyor. Ki gördük bunu Eintracht Frankfurt'ta Can Uzun nezdinde. Benim çok beğendiğim bir oyuncu ki yani milli takımda belki farklı bir düzen olsaydı Can Uzun çok daha başarılı olabilirdi. Yani sahte 9'u Can'la oynasak çok daha iyi olabilirdi düşüncesindeyim ama tabii ki yani futbolu tabii ki Vincenzo Montella benden daha iyi biliyordur. Her ne kadar çok fazla eleştirilse bile, ki bugün Trabzonspor konuşmak kısmıyla alakalı bir eleştiri gelmiş. Ya ben çok şaşırdım. Normal şartlarda birçok yani şeyi konuşuyoruz. Birçok takıma değiniyoruz ama Trabzonspor'da her yayında konuşuyoruz. Bugün yani bu seansta çok fazla yer ayıramayacağım için en azından biraz aralıda bir Trabzonspor konuşmak istedim. Bir sonraki, yani öğleden sonra bir dinleyeceğiniz seansta da böyle bir tasarrufumuz olur. O şekilde bir yayın akışı belirledim. Buradan anlayışınızı rica ediyorum ama yani Trabzonspor'u özellikle pazar günü çok özel bir program yapacağız. Trabzonspor'la başlayacağız hatta. Bunu da söyleyelim. Hatta ilk bir saate yakın Trabzonspor konuşacağız. Onu da söylemiş olalım. Görüyorum mesajlarınızı. Ona istinaden söyledim. Resul Bey yazmış. Yani hiç bu konuda yani şüpheniz olmasın. En azından bu konuda yani hak geçtiğine inanıyorsanız söyleyin. Çok güzel bir mesaj. Bu konuda daha fazla bir tasarrufa gidelim demeye çalışıyorum. Herkesin dileklerini yerine getirmeye gayret ediyoruz. Burada bir aile havasında Radyo Gold'de yayın yapmaya gayret eden bir yayıncıyım ben de. O halde çok kısa bir araya gitmek durumundayım. Reklamı biraz geciktirdik. Reklam beklemez.
3: Can Genç'le hafta sonu devam edecek.
4: Reklam

0: Yaz ayrıcalıkları TOG'da. Temmuz ayına özel 12 ay %0 faizli 800 bin TL krediyle T10F ya da 12 ay %0 faizli 600 bin TL krediyle T10X sahibi olabilirsiniz. Üstelik Temmuz ve Ağustos ayları boyunca Trugo'da %20 indirim ayrıcalığı da sizi bekliyor. Sipariş için Trumor uygulamamızı indirin.
1: Sıradaki şarkı hep içinden geliyor. Kaza yaptığı günün akşamı hasar ödemesi dileyenlere.
2: Hep iyi hizmet, hep iyi fiyata, hep iyi sigorta.
3: Dünya Kupası'nda son yarı finalistler belli oluyor. Heyecanı Nesine'de yaşanıyor. Bu gece saat 12'de Haaland'lı Norveç İngiltere karşısına çıkarken gece saat 4'te Messi ile Arjantin İsviçre karşısına çıkıyor. Sen de dev maçlara Nesine'de canlı oyna. Dünya Kupası heyecanını başka bir seviyede yaşa.
0: Reklam bitti.
4: Radyo Gol. Türkiye'nin en genç spor radyosu.
5: Can Genç'le hafta sonu devam ediyor.
6: Evet, programın son bölümüne geldik. Fenerbahçe konuşuyorduk. Aralarda Trabzonspor konuşuyorduk. Bir dinleyicimizin hatırlatmasıyla beraber. Hatta biraz sonra Efe Başak bizlerle beraber olacak. Ancak bir çok ufak bir işi varmış, bana arada hemen mesajını gönderdi. Birazdan bağlarız Efe'yi diye tahmin ediyorum. Efe gelince biraz da Fenerbahçe ile noktalarız ama Trabzonspor'da konuşmak isterim. Arada ben konuşayım istiyorum. En azından Resul Bey'in kırmayalım. Yani burada bir mesaj gelmiş. En azından bu şekilde bir tasarrufumuz olsun. Yani öncelikle şunu söyleyeyim. Trabzonspor yönetimini transferden sorumlu, yani bütün kişileri kutlarım. Şu yüzden kutlarım. Yani ünlü olan bir oyuncunun yani mesela Sidney Cabral transferinden bir bahsedeceğim çok kısa. Birazdan Efe Başak da bizlerle beraber olacak, hatta attığımızda ona da merhaba demeden önce çok kısa bir Trabzonspor'la hakkında 1 dakika 2 dakika konuşmak isterim. Yani Sidney Cabral transferini Cape Verde bu kadar meşhur olmadan yapmak da çok büyük bir başarı. Asıl Sidney Cabral transferini yapmak, evet tabii ki bir başarılıdır ama bu oyuncu bu kadar meşhur olmadan, vitrine çıkmadan bu oyuncuyu görüp yapmak çok büyük başarıdır ki bunu Trabzonspor çok fazla yapıyor ve Trabzonspor bu tip oyunculardan artık kar eden bir modele döndü. Yani birçok kulübümüzün örnek alması gereken gerçekten akılcı ve son derece sağlam adımlarla giden bir rotada olduğunu düşünüyorum Trabzonspor'un. Yani sadece Sidney Cabral transferini şu anda konuşacağım ama tabii ki birçok programımızda Trabzonspor'da konuşacağımızın bilgisini verelim. Biraz da Fenerbahçe diyelim. Efe hoş geldin.
7: Hoş bulduk. Selam Can. Biraz geciktim, kusura bakma.
6: Estağfurullah. Bize de en azından Resul Bey'i kırmama şansı tanıdın. Birazcık bardağın dolu tarafından bakarak da Trabzonspor hakkındaki en azından bir iki tane görüşümü aktarmış oldum o sırada. Efe, tabii ki sen Fenerbahçe'nin mevcut yönetimini, her türlü Fenerbahçe'nin dinamiğine çok hakim birisin ki zaten bir kongreyesisin vesaire vesaire. Yani Fenerbahçeliğini herhalde sorgulayacak çok da fazla kişi yoktur. Şimdi tabii ki şu soruyu soracağım öncelikle. Yani sana göre, ki İrfan 25'le konuşuyorduk, aynı soruyu ona da sordum ama sana da sormak istiyorum. 42 kişilik bir kadro var. 16+7, yani 23 adet yabancı futbolcu var mevcut sözleşmeli şu anda Fenerbahçe bünyesinde. Bu oyunculardan sence nasıl çıkılacak? Hangilerinden çıkılması gerekiyor ve bu süreçlerde Aziz Yıldırım yönetimi nasıl hareket eder diye sormak istiyorum abi.
7: Öncelikle tekrardan selamlar. Fenerbahçe'nin bir kamp dönemi gerçekleşiyor şu an Avusturya'da. Hazırlık maçlarıyla beraber Avrupa'daki maçına odaklanan bir takım var. Elbette en büyük sorulardan bir tanesi kadrodaki bu genişlik. Özellikle yabancı sayısının fazla oluşuyla beraber çıkacağımız tabii ki bir sürü oyuncu olacağına inanıyorum ben. Hazırlık maçlarındaki performanslara göre Türkiye Ligi'ndeki takımların da kiralama isteği olacak ama bu maaş yükünden kurtulmak daha zor bir şey. Yani oyuncuyu satmanız, elden çıkarmanız daha zor bir şey. Fenerbahçe tabii ki yani şu an bu Avrupa ön elemesini geçtiği takdirde kulüpteki yani futbolcuların birazcık daha hangi futbolcuların kalacağı, hangi futbolcuların gideceği daha netleşir. Ama şunu da söylemek lazım. Bir futbol kulübünün en iyi geçirdiği vakit sezon başıdır genelde. O idmandır. O havaların güzel oluşu, işte hazırlık maçları. Lig başladığı zaman, tempo başladığı zaman o birazcık daha biliyorsun düşüşler yaşanıyor.
8: Doğru.
7: Hani o yüzden bu hani hemen futbolcuları elden çıkarabilmek için işte futbolcunun isimleri yazılır. İşte Bekao mesela çok iyiydi, işte ne bileyim Levent Mercan, Bartu Elmas her sene söylerler böyle. Yani açıkçası senin de soruna cevaben çıkacağımız oyuncular zaten kaleci Livakovic'den başlayarak stoperde geçen sene olduğu gibi Bekao, Diego Carlos, hoca çok beğendi diyorlar, Mimović U23'ten U22'de galiba bizde sanırım.
6: Kontenjan dahilinde, kontenjan dahilinde.
7: Onu da tutabilir yani, elimizden çıkacak yabancı da olabilir. İşte Ederson büyük ihtimalle kalır. Yani Musaba çok ismi yazılıyor. Musaba'nın ismi ve Nere'nin herhangi bir satışı olup olmayacağı, onlar birazcık. Yani en az 7-8 oyuncudan çıkabilir Fenerbahçe. Yabancısından özellikle kiralayıp satabilir. Amrabat mesela nasıl olacak Fas şimdi? Belki Amrabat da dönecek. Amrabat hoca beğenirse. Ben Amrabat'ı beğeneceğini düşünüyorum bu arada.
6: Yani Amrabat veya Fred'den biri kalır gibi mi yorumlamalıyız?
7: Abi Fred özelinde, Fred'in sözleşmesinin sonu 2027 Haziran, artı bir de uzatma opsiyonu var. Fred zaten ya Brezilyalı 4 sene sözleşmeyi, 4 artı bir sözleşme almış. İlk 1,5 senesi oynayıp Son 1,5 sene çok iyi performans göstermeyip son senesinde oynamak isteyecektir. Ya forma savaşı vereceğini düşünüyorum Fred'in. Kante özelinde de, Kante yani benim yorumum Kante özelinde daha farklı ama Fenerbahçe'nin dönüp dolaşıp düşünüyorum. Tedesco zamanı iyi oynadığı kadrolardan John Duran, Talisca, Asensio, Kante, Gendozi olduğu bir dönemdi. O yüzden Gendozi Kante çıkarabilir ama hani eğer Avrupa'ya gideceksek, eğer bir de ligde oynayacaksak İsmail gibi işte Fred gibi oyunculara ihtiyacı olacak Fenerbahçe'nin. Çünkü artık Türkiye Ligi eskisinden daha nasıl diyeyim, Türkiye Ligi'nin kalitesi arttı bence.
6: Yani ligin kalitesi yani sadece büyüklerle alakalı değil, Anadolu takımlarının da iyi kadrolara sahip olduğunu mu ifade etmeye çalıştın? Onu sorayım.
7: Yani Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş, Trabzon, hani bu ilk Başakşehir'i de sonra dahil edersek Samsun'la Başakşehir de arkadan geliyor. Yani oyuncular buraya eskiden emekli olmaya gelirdi hani maaşı gözetmeksizin, fakat şimdi kariyer planlaması yaparken açıkçası bakıyorum genç oyuncuları daha erkenden para kazandırmaya, sonrasında onları böyle 26-27'den sonra, yaş 20, o yaş aralığından sonra daha böyle rekabetçi kulüpleri alıyorlar mesela. Daha enteresan yani. Değişti o dinamik diye düşünüyorum.
6: Yani o dinamik hakikaten bence de biraz değişti. Yani sonuç olarak yani benim itirazım birazcık çok yüksek maaşlar verilmesi konusu. Evet. Ama dediğin doğru yani bu arada.
7: Onun dışında da bakalım yani Fenerbahçe'nin Greenwood transferini...
6: Tam onu soracaktım ben. Ne yapar? İş yapar mı Greenwood ya da ne kadar iş yapar? Yani iş yapar da ne kadar iş yapar? Taraftarın beklentisini karşılar mı? Onu sorayım.
7: Ya tabii şimdi nabzı ölçmek lazım. Greenwood eğer açıklanırsa ve gerçekten o havalimanına gelişi bilmem ne, hani takımın yıldızı bu oyuncu mu olacak diye bir soracak. Hani Fenerbahçe aslında takım içinde Asensio'su var, Fenerbahçe'de işte ne bileyim geride Skriniar var, Gendouzi'si var. Yani Greenwood'un bir tık hani herkes istatistiklerini paylaşıyor. Lig 1'deki başarılarını işte Kvaratskhelia ile neredeyse aynı performansı verdiğini bahsediyor. Ama yine Lig 1 ile Türkiye'yi kıyaslarsak Lig 1'de de yani PSG hariç hani Olympique Lyon, Marseille, hani onlardan sonra gene böyle bir hani benzer bir profil var Türkiye Ligi ile Lig 1 arasında bence. Yani çok da hani İtalya Ligi ya da bir Fransa Ligi kalitesi, özür dilerim İngiltere Ligi kalitesi değil. Yani bu istatistikler paylaşılıyor. Tabii ki yani atmosfere bağlı, onun takımı nasıl kabul edeceğine, mevkisine, direkt sağ tarafa onu koyduğunuz zaman arkasındaki oyuncuyla olan uyumu. Yani çünkü sonuçta siz bir yıldız genç oyuncu getiriyorsunuz yani Fenerbahçe, yani bu İtalya herhangi bir kulüpte onu alabilir. Atletico Madrid konuşuluyor yani.
6: Roma'da var.
7: Büyük bir yıldız yani Fenerbahçe çok şey kazandırır.
6: Peki şunu soracağım yani yani forvet hattını bir okumak istiyorum sana. Forveti boş bırakarak okuyacağım. Yani Vedat Muriç yerine asla santrafor sorusu soracağım sana ama şöyle bir sorayım. Soruyu şu şekilde şekillendirmek istiyorum. Greenwood sağda, merkezde Asensio, solda Kerem, nasıl bir forvet oyuncusu lazım? Ya da nasıl bir forvete gider Fenerbahçe yönetimi? Ya da gider mi?
7: Ben hani herkes bir forvet transferinden bahsediyor elbet. Ama Talisca ve yani Vedat birinci forvet, ikinci forvet Talisca, ya da ikisini beraber oynatabiliyorsa bilmiyorum. En son Vedat çift forvet oynadı son senesinde ve hani gol kralı ikinci oldu gol krallığında.
6: Aynen, Mbappe markasın.
7: Yani forvet transferi gerekiyor mu? Ya herkesin yani %70 ister insan herhalde. Yani Fenerbahçe için çok bir böyle iyi bir forvet isterler ama hani Vedat, Talisca, belki Sıdiki'yi de arkasına yazdığı zaman hani gerek var mı? Çağrı, bir de Çağrı Baltay'ı da şimdi deniyor. Belki Ziraat'te de falan oynar bu sene. Ama yani Fenerbahçe'ye forvet gerekiyor mu sorusu yani çok zor bir soru cevaplamak.
6: İkircikli bir soru gibi değil mi?
7: Yani büyük ihtimalle yani kamuoyuna sorsanız, Fenerbahçe'ye sorsanız %70'i gerekiyor der bence.
6: Vallahi katılırım yani.
7: Sorarsan bilemiyorum. Gerçekten takımın içindeki bu yani o nasıl oynayacağımıza bağlı. O İsmail Kartal'ın oyundaki şeye bağlı yani. Vedat'ın gerçekten verim alırsak insanlar der ki belki hiç gerek yok.
6: Yani peki Vedat son gösterdiği sezondaki performansı şu anda mevcut kadroyla gösterebilir mi? Ya da daha iyisini mi gösterir diye bekliyorsun? Yani yaşına istinaden da soruyorum ve aynı zamanda oyuncu profillerine istinaden soruyorum.
7: Yani pivot santrafor abi, yani tabii ki gerideki oyunun kurumu daha önemli bence. Açıkçası böyle bir 9 numara gibi değil de birazcık da pivot forvet olduğu için o topu getirmemiz gerekiyor oraya kanatlardan ya da ortadan. Yani Vedat'la topu buluşturabileceğin tarzda pivot forvet, işte ceza alanı içinde tehlikeli, son vuruşları tehlikeli. Talisca gibi bir tık daha merkezde gezen, topu ceza sahası dışında bekleyip de hani şut özelliğini kullanan bir forvet değil.
6: Doğru.
7: Yani ikisi de aslında farklı tipler. Belki yan yana oynadıkları zaman birbirlerini tamamlayabilirler. Ama biz Talisca, El Nesri'yi gördük. El Nesri, Ceko'yu gördük mesela. O da aslında kağıt üzerinde El Nesri ile Ceko nasıl yan yana oynar diye düşünürsün. Belki üçlü sistemde bir de, ama gerçekten oynadılar yani.
6: Doğru. Yani denendiği maç oldu.
7: Yani Ceko'nun tamamen oyun içindeki o yani alan açmaları, bir sürü kattığı artıdan dolayı El Nesri bu kadar skora katkıda bulundu. Talisca bunun aynısını Vedat'a yapabilir mi? Ben sanmıyorum. Beşiktaş'taki Talisca yapardı belki.
6: Peki ama Vedat o alan açmaları Talisca'ya yapabilir mi diye sorayım. Yani sonuçta pivot olup sırtı dönük, belki bazen Jiro gibi servisleri de olan bir oyuncu olmasından da kaynaklı olarak öyle bir denklem konuşabilir miyiz?
7: Yani aslında o da olabilir. Bir de Vedat da Kruze ile oynamıştı Fener'de. Kruze de böyle bir tık 9 hani 10'dan kırık 9.5 hani o da çok bilirsin hani o.
6: Evet.
7: Her alanda vardı. Hep topla buluşmak isteyen. Asensio da mesela öyle bir adam. Yani topu bana ver. Top bana gelsin. Yani

0: gerçekten takımı nasıl kuracağına bağlı. Oyuncularla olan uyumu, işte Kite mesela. Kite belki bize çok şey katabilir taktik anlamında. Büyük kulüplerde oynamış bir futbolcu. Hı hı. Yani Liverpool görmüş bir futbolcu. Hollanda bir takımında gerçekten
1: üst düzey oyuncu yani, hakikaten katılıyor.
0: Yani kariyerine bakmaksızın herkesin inişi çıkışı olabilir. Kariyerinin en başındaki bence en doğalı bu. Yani inşallah Fenerbahçe'ye dediği gibi şampiyon gittim, İnşallah şampiyon geldim gibi bir cümle kurmuştu. İnşallah onu da yapabilir.
2: Peki, çok güzel bir mesajdı aslında. Son cümlelerini almış olduk. Yazsa son cümlelerini alalım da teşekkürümüzü edelim Efe. Hakikaten her zaman bize katkılarından dolayı Radyo Gol ailesi olarak sana bir kez daha sevgilerimizi iletmek istiyorum abi.
0: Ben çok teşekkür ederim Can. Vallahi Radyo Gol izleyip dinleyicilerine de selamlarımı iletiyorum. Çok güzel program, çok güzel sohbet oluyor her konuda.
2: Çok sağ ol.
0: Sadece futbol değil. Ama Can Genç her şeyi iyi bilir spor konusunda.
2: Estağfurullah. Çok sevilir.
0: Yorumları da çok severiz.
2: Estağfurullah.
0: Her zaman katılım sağlamak isteriz. Çok teşekkür ederim.
2: Bir tanesin abi. Bir tanesin abi. Görüşmek dileğiyle abi. Hoşça kal.
0: Hoşça kal abi.
2: Efe'yle de son bir bağlantı yaptık. Övgü seanslarını kenara bırakalım. Yani bugünlük bu programın sonuna gelmiş bulunuyorsunuz. Tabii ki biraz sonra çok çok değerli içeriklerimiz sizlerle beraber olacak.
3: Can Genç'le hafta sonu sona erdi.
4: Radyo Gol, Türkiye'nin en genç spor radyosu.
5: Kim ne dedi?
6: Digi Futbol YouTube kanalında İbrahim Yavuz gündemi değerlendirdi.
7: Digi Futbol'dan herkese selamlar, sevgiler. Ben Muzaffer Can Bedir. İbrahim Yavuz'la beraberiz. Transfer analiz programında İbrahim abi hoş geldin.
8: Hoş bulduk Muzaffer.
7: Transferde takımlar artık hareketlenmeye başladı. Vakit geçtikçe ve vakit daraldıkça. İstersen oyuncular özelinde başlayalım. İlk önce Galatasaray'da bir oyuncu adayı söylendi. Real Madrid'den 18 yaşındaki Franco Mastantuono, Yakup Çınar'ın haberiydi. Digi Futbol'da canlı yayın esnasında vermişti bu haberi. Kanat ve 10 numara alternatifi için kiralık olarak adı geçiyor. Bu oyuncu Galatasaray için yararlı olur mu?
9: Real Madrid'in bu yaşlarda bir oyuncunun geleceğine talip olmaması bir kere orada bir bende soru işareti. Diğer hadise Galatasaray'ın ben daha Okan Buruk'la 4 sezondur bu tarz talip olduğu bir tane oyuncunun gelişimine dokunduğunu görmedim. Yelert de benzer bir durumdu. Yusuf da benzer bir durumdu. İşte Hollandalı stoper de benzer bir durumdu. Kazımcan da benzer bir durumdu. Ya sayısını unuttum artık. Şimdi bu kadar olumsuz deneyim yaşamış bir teknik direktöre ben bu tarz bir oyuncuyu teslim etmem. Yani ne olur diye ben öngöremem. Yani bu kadar olumsuz örnek önümdeyken ben bu gelir alır götürür diyemiyorum. Tamamen şeye bağlı bir durum aslında. Oyuncu çok belirleyici olacak. Hani teknik direktör dokunuşu çok belirleyici olur ya.
7: Evet.
9: Bu yaşlarda özellikle. Ama çok zor. Yani bu Galatasaray'ın zaten belirli oynama tekrarı olan oyuncular var ve Galatasaray hep bu işi genç oyunculardan ziyade daha fazla Icardi gibi, Osimhen gibi, Mertens gibi, Torreira gibi oyuncularla bugüne kadar halletmiş. O yüzden bu tarz oyuncuların ben çok Galatasaray'da problemi ortadan kaldıracağını
7: yani
9: düşünmüyorum.
7: Yani Okan Buruk'a uygun profilde oyuncular değil diyorsun genç oyuncular.
9: Okan Buruk'a ben böyle oyuncular teslim etmem. Ben Dursun Özbek olsam bana böyle bir profilde bir oyuncuyla alakalı bir sunum gelse derim ki ya bugüne kadar yapamamış ya Okan Hoca. Ben niye bugüne kadar denemiş ve olmamış bir oyuncuyla alakalı tekrar yapayım?
7: Orada daha yıldız isimlere ya da çok net isimlere gitmesi gerektiğini
9: düşünüyorsun. Oraya
7: giderim
9: yani. Sen. Hiç zaman kaybetmem. Yapmamış çünkü.
7: Bir diğer isim de Kola Muani. John Duran yerine alınabilecek bir oyuncu. Kola Muani ihtimali yüzünden de John Duran bekletiliyor. Şimdi Kola Muani iyi bir oyuncu. Yıllardır da izlediğimiz bir oyuncu. Tabii benim hep hafızamda şeyde kaldı Kola Muani ama Dünya Kupası finalinde 2022'de 120. dakikada karşı karşıya kaçırdığı golle Galatasaray için yararlı olur mu Kola Muani?
9: Ya şöyle şimdi John Duran'ın beklemesi bu düşüncede daha sağlıklı. Ya bana sorsan hangi oyuncu üzerinde planlama yaparsın? Ben Kola Muani üzerine planlama yaparım. Ama biraz önce söylediğim aslında Galatasaray'ın bugün içinde bulunduğu durum, insanların bu kadar telaş etmesinin temel sebebi bu Okan Buruk'la geçen 4 senede teknik direktör oyunundan çok oyuncuya odaklı oyunun çok belirleyici olması. O yüzden Galatasaray aslında biraz daha bir tık daha iyisi olsun. Yani John Duran'ın gelişimine bu anlamda talip olmaktan çok değeri ona daha sağlıklı geliyor. Yani.
7: Galatasaray'ın Fenerbahçe'ye, Beşiktaş'a ve Trabzonspor'a göre transferde geç kaldığını düşünüyor musun? Yoksa ihtiyacı yok mu çok da fazla
9: işte
7: diğer takımlara göre?
9: Aslında bu bize biraz kulüpleri nasıl plansız yönetildiğini anlatıyor. Yani Galatasaray'a şöyle itirazım yok. Galatasaray zaten bugüne kadar hiçbir organizasyonu planlı halletmemiş ki. Icardi'yi de planlı getirmemiş. Osimhen'i de planlı getirmemiş. Şimdi bu kadar plansızlığın içerisinde başkanı anlayabiliyor.

0: Biliyorum neden o yorumu yaptığını. Bugüne kadar bunları getirdik diyor değil mi? Onların hiçbiri planla gelmemiş Galatasaray'a zaten. Kulübüyle bir sorun yaşamış, fırsat transferi demişsin. O şekilde katılmış ve bir başarı yakalamış Galatasaray. Aslında yakaladığı başarının bence temel sebebi diğeri çok hata yaptı. O kadar fazla hata yaptı ki aslında senin de planlamanın birçoğu yanlıştı. Sen diğeri hata yaptığı için ve şampiyon olduğun için bunun doğru bir şey olduğunu düşünüyorsun. Yoksa Galatasaray taraftarına o konuda hak veriyorum. Şimdi sezonu şampiyon bitirmiş. Son 4 senenin şampiyonu. Şampiyonlar Ligi'ne gidiyor. 3 aşağı 5 yukarı alacağı bölgeler belli ve hala bekliyor. Beklemesinin temel sebebi de o. Planı yok Galatasaray'ın. Osimhen'i de planla getirmedim diyor. Icardi'yi de getirmedim. Muhtemelen bir yerlerde birileri bir sorun yaşar diyor. Oradaki yıldıza ben talip olurum. Düşünce tamamen bu. Yine belirleyici olan diğeri olacak. Çünkü Galatasaray her sene rakiplerine o fırsatı verdi. Benim düşüncem bir takım 4 sene şampiyon olmuş ve aynı teknik direktörle çalışıyorsa artık kadro planlaması açısından bir şeylerin ortaya çıkması gerekiyor. Bu da bizim aslında ülkede bu işin ne kadar sağlıksız yapıldığını gösteriyor.
1: Taraftar tabii isyan da doğal olarak şimdi Fenerbahçe'nin yani Fenerbahçe'yle adı geçen oyunculara ve yaptığı transferlere de geleceğim ama Galatasaray taraftarı muhabirlere vesaire çok kızgınlar. Yani hani yönetim eleştirilmiyor, sanki her şey güllük gülistanlıkmış gibi. Galatasaray taraftarı da bana birazcık çok efam yapıyor gibi geliyor.
0: Yok yapmıyor. Onların temel sebebi zaten teknik direktörüne güvenmemesi. Galatasaray taraftarı bugün gözünü kapattığında onlar da biliyor 7-8 tane oyuncunun tekrarı olduğunu ama Galatasaray taraftarının endişesi şu. Hiç teknik direktör oyunu izlemedi Galatasaray taraftarı. Hep oyuncuya bağlı oyun izledi ve son sene Osimhen'in dışında bir şey göremedi Galatasaray. Osimhen yoksa Galatasaray tanınmaz hale geliyor. Aslında taraftarın endişesi o. Yine talip oldukları konu o. Yoksa teknik direktörüne inanan bir taraftar olsa asla bu durumda 8 tane ilk 11'de tekrar olan oyuncunun olduğu bir takımda zaten bu kadar endişe olmaz ama endişelerinin temel sebebinin ne olduğunu düşünüyorum.
1: Bu arada isimleri konuşuyoruz ama Kolomoan dedik, John Duran dedik. Osimhen'in yanına uygun olabilir profil hangisi sence? Ne tipte bir oyuncu aramalı Galatasaray İbrahim abi?
0: Ya şöyle şimdi Osimhen dediğin oyuncu sakatlık ya da mil takım ya da herhangi bir sorun yaşamadığı sürece o takımın direkt oynayacak oyuncusu. Şimdi Galatasaray'da hep ikinci santrafor ya da çift santraforlu oyunlar anlatılıyor evet. Değil mi? Şimdi o çift santrafor dediğiniz oyun aslında kulağa hoş geliyor. Kalabalık hücum oyuncularıyla bir arada oynama hadisesi oyuna talip olanların hoşuna gidiyor. Ama o bir tane oyuncunun oraya santrafor olarak gelmesi geriden bir tane oyuncunun eksilmesi demektir. O da oyunun bütününde zarar verir. İnsanlar işin o tarafıyla ilgilenmiyor. Galatasaray'ın aslında ihtiyacı olan hadise net ikinci santrafor pozisyonu. Yani Mertens'le oynama alışkanlığı olduğu pozisyon. Koyamadı yerine birini. Ama on numara değil. On numara artık değişti. On numara diye bir oyun kalmadı. On numara Alex'te Hacı vardı. Evet. O dönemlerde on numara. Mertens on numara değildi. Mertens tam ikinci santrafordu. Yani Galatasaray'ın aslında aradığı on numara değil. İkinci santrafora ihtiyacı var. Ve net olarak Galatasaray'ın o planlamayla alakalı bu kadar sürede bir oyuncuyu yerine koyamaması da onların planla ilgili yaşadıkları problemi net bir şekilde ortaya koyuyor.
1: Fenerbahçe'ye geçmek istiyorum. Fenerbahçe'de golcü transferi hala gerçekleşmedi. Girassi ismi çok fazla konuşuyordu ama İsmail Kartal'ın da isteğiyle Girassi transferi rafa kaldırıldı. İsmail Hoca'nın istediği oyuncu Aston Villa'dan Oli Watkins ismi. Watkins mi Girassi mi diye sorayım sana ilk önce.
0: Ya net bir şekilde Girassi derim ben yani. Tabii yeri de çok dersin? Önemli oyuncu ama Girassi o anlamda benim için Osimhen'e kim yaklaşabilir oyunun bütününde. Çünkü tek başına bitiricilik değil. Aynı zamanda işin takım savunma kısmı da çok önemlidir. Çok değerlidir ki bence Osimhen bu anlamda oyunu sağlıklı izleyenlere bunu öğretti. Yani tek başına gol atmak yetmiyor. Attı El Nesri 30 tane gol attı. Yetmedi evet. Değil mi? Niye? Çünkü oyunun bütününde yok.
1: Kritik
0: talip
1: olman
0: gereken
1: yok.
0: Oyunun bütünü. Osimhen hep oyunun bütününe talip oldu. Gol atmadığı maçlarda bile Osimhen'le ilgili bir sürü pozitif şey söyleyebiliyorsun. Stoperi geliyor takip ediyor ya da o golü atan oyuncuya alanı ve zamanı tanıyor. Bunlar önemlidir. O yüzden Girassi bu anlamda sanki benim bahsettiğin isimlere göre daha uygun olduğunu düşündüm ama İsmail Kartal tabii çok şanslı bir teknik direktör. Bence o da hayatı boyunca unutamayacağı bir dönem yaşıyor. Yani Ake, Skriniar, Guendouzi, Kante, Asensio, Greenwood inanılmaz bir şey. Ve zenginliğe bakar mısın? Girassi diyor hayır diyor ben Watkins'i istiyorum diyor ya. Hayal edemezdi İsmail Kartal. Bundan 3 ay önce böyle bir planı yoktu Fenerbahçe'nin. İsmail Hoca arkadaşlarıyla Kavak'ta mı oturuyordu? Orada mesela oturup sohbet yani. Ederken 99 puanı falan anlatıyordu. Hatırlıyorsun değil mi? Evet. Mesela bunu yaptık hakkım falan yendi derken Fenerbahçe'nin hiç planında olmuyordu. Yoksa Aykut Kocaman geliyordu. O olmayınca ya gel dediler ve zenginliğe bakar mısın? Böyle bir takımın teknik direktörü oldu. Ne yapar bilmiyorum ama hayatı boyunca unutamayacağı bir hatıra bence. Hatta bundan sonraki süreçte başarılı olamazsa bence teknik direktörlüğü de zirvede bırakma anlamında hani burada ben bir soluklanayım diyebileceği bir kadroyu yönetecek yani.
1: Bir diğer isim daha bir konuşulan Lukaku. İsmi çok fazla konuşuluyor. Lukaku Fenerbahçe için faydalı olur mu?
0: Ya şöyle şimdi Lukaku ile alakalı fiziksel anlamda ceza sahasını oynama anlamında şahane bir oyuncu. maç ritmi

0: yakalayamadı. En büyük sorunu onun da çok fazla kas sakatlığı yaşamasıydı geçtiğimiz sezon özellikle. Ama Dünya Kupası'nda problemi ortadan kaldırma adına şahane bir performans. Evet. Ya Fenerbahçe gibi işte Galatasaray gibi oyunu daha çok 3. bölgede oynayan takımlarda bu tarz oyuncular sakatlık problemi yaşamadığında çok ciddi rakiplere problem çıkartabilecek oyuncular. Şimdi saydığım oyunculara bir de Lukaku'yu koyduğun zaman Fenerbahçe herhalde son zamanların oyuncu kalitesi anlamında en iyi kadrosuna sahip olacağı bir kadro vaat ediyor.
1: Bir de tabii herkesin konuştuğu, hani şu anda henüz tam resmi olarak açıklanmadı ama bitti gözüyle bakılan Greenwood transferi çok büyük bir iş olduğunu düşünüyorum. 24 yaşında bu kadar yetenekli bir oyuncuyu Marsilya'dan, tabii ki yüksek bonservis bedelleriyle ama normaldir.
0: Normal yani.
1: Fenerbahçe'nin getirmesi, Greenwood'u nasıl yorumlarsın?
0: Bir de Fenerbahçe'nin özellikle geçtiğimiz sezon hani kanat oyuncuları organizasyonu açısından bir hayli problem yaşadı değil mi? Yani hatta biz Musabba ile ilgili bu bahsettiğin oyuncuların kalite anlamında çok aşağısında olmasına rağmen Musabba bile zaman zaman o taraftarı driplingle rakip eksilterek heyecanlandırdı. Şimdi bunun en üst seviyesi geliyor. Ve gerçekten ki burada belirleyici olan şudur. Biz aslında oyuncuların yeteneklerine talip oluyoruz değil mi Muzaffer? Aslında genel olarak talip olmamız ne? Bence oyuncuların hedeflerine talip olmamız lazım. Bilmiyoruz hedefini. Umarım hedefi çok sağlıklıdır. Çünkü çok böyle oyuncu geldi buraya. Yeteneklerine talip olduk ama hedeflerini bilmiyorduk ve hedeflerinin aslında çok da oynamamak olduğunu da gördük. Evet. Çok olumsuz deneyimler var. Umarım Osimhen gibi mesela Osimhen'in hedefi oynamakmış. Yeteneğine talip oldular ama hedefi de oynamakmış. Eğer Greenwood bu anlamda sağlıklı düşünceyle buraya gelirse herhalde Fenerbahçelilerin özellikle iç sahadaki maçları böyle sabırsızlıkla beklediği ki değişen oyunda kanat oyuncuları çok eski, yani eskiden kanat oyuncuları şöyleydi Muzaffer. Birebir topu aldığında bek pozisyondaki oyuncuları bir hayli problemin içine itiyorlardı. Oyun değişince ki Fenerbahçe en iyi oyununda İrfan'la ve Tadic'le oynadı değil mi? Evet. Yani böyle çok heyecanlandıracak kanat oyuncusundan ziyade becerisi yüksek statik oyununu oynadı. Bu öyle değil. Bu geniş alanda ve dar alanda savunma oyuncuları bir hayli probleme itebilecek.
1: İki ayağını da kullanabiliyor.
0: İki ayağını kullanması çok önemli. Dışarı gidebilir, eksiltebilir, merkeze getirip şutla sonlandırabilir. Çok heyecan verici bir oyuncu. Önümüzdeki sene bittiği takdirde gerçekten oyuna çok ciddi renk katacak.
1: Bir de Beşiktaş'ta Salih Özcan transferi gerçekleşti. Beşiktaş için Salih Özcan transferini nasıl değerlendiriyorsun?
0: Ben Beşiktaş'ı bu sene en sağlıklı planlama yapan takımlardan biri olarak görüyorum. Önce sportif direktör, sonra teknik direktör, sonra oyuncu tercihleri ve zaman kaybetmeden oyuncuları kampa yetiştirme düşüncesi. Çünkü çok önemlidir. Kamp dönemindeki tekrar belirleyici olur Muzaffer, oyuncularla yapılan. Salih de aslında orta saha rotasyonu için Orkun'la beraber çok önemli oyuncu. Az oynadı tabii, ister istemez herkes oradan bir eleştiri yapıyor ama orada daha güçlü organizasyonlar var. Burada Salih'in çok ciddi katkı sağlayabileceğini düşünüyorum. Teknik direktörün ve sportif direktörle yapılan planlamanın çok önemli olduğunu düşünüyorum ama Beşiktaş'ta en belirleyici olacak hadise şu: o oyunculara, sportif direktöre ve teknik direktöre gösterecekleri sabır.
1: Abi Beşiktaş'la kapatacaktım ama Fenerbahçe ile alakalı bir soru daha ekleyeceğim. Sen konuşurken aklıma geldi. Sonrasında da yavaş yavaş toparlayalım transfer analizi. Bu arada videomuzu beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı da unutmazsanız çok mutlu oluruz diyelim. Şimdi Fenerbahçe'de golcüleri konuştuk, isimleri de konuştuk ama şimdi Vedat Muriç ismi var. Sence Fenerbahçe şimdi Vedat Muriç'in de olduğu bir planla düşünürsek ne tarzda bir forvete gitmeli? Daha kanat forvet mi? Yoksa şimdi mesela Lukaku ismini az önce değerlendirdik. Vedat ve Lukaku illaki birinden biri kenarda beklemek zorunda kalır diye tahmin
0: İkisini
1: ediyorum.
0: İkisini birden oynatamazsın.
1: Oynatamaz. Evet. Nasıl?
0: Ya şöyle, şimdi bahsettiğim ben şöyle bir oyun hayal ediyorum Fener'de. Bir tarafta Kerem, bir tarafta Greenwood değil mi? Yani şimdi bunların olduğu organizasyonda uzunla da oynarsın, kısayla da oynarsın. Bu tamamen senin planınla alakalı bir durum. Çünkü kısayla oynarsan 3 tane sürekli önde gezen oyuncular rakibi ciddi anlamda probleme itebilir. Statik bir oyuncuyla oynarsan onların sırtı dönük oyunlarda ya da kenardan getirecekleri yüksek toplarda ciddi avantaj sağlayabilir. Yine alan açıp bu bahsettiğim, çünkü Kerem de Greenwood da aynı zamanda santrafor pozisyonunda oynama alışkanlığı olan, skora katkı sağlayabilen bir oyuncu olduğu için. Yani net bir şekilde şunu söylemem: Fenerbahçe'nin uzun santrafora ya da kısa santrafora ihtiyacı var demem. Fenerbahçe şu an o bahsettiğim oyuncularla tamamıyla oynama gücüne sahip oyun ortaya koyabilir.
1: Abi teşekkür ediyorum. Ben ağzına teşekkür sağlık. Bir sonraki transfer analizde görüşmek üzere diyelim. Hoşçakalın.
2: Digi Futbol YouTube kanalında İbrahim Yavuz gündemi değerlendirdi.
3: Radyo Gol, Türkiye'nin en genç spor radyosu.
4: Bu bir tekrar yayındır.
5: Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır. Taraftar Kulübü başlıyor. Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.

0: Sevgiler, saygılar herkese. Türkiye'nin en dinamik spor radyosundayız. Emre Tilev'in ardından Göksen'in de bize rakiplerimizi tanıtmasından sonra birlikteyiz taraftar kulübüyle. Güzel bir gün olsun, keyifli bir gün olsun. 10 Temmuz değil mi bugün? Yavaş yavaş artık yaz da bitiyor. Gelsin gelsin diye beklediğimiz yazı da yiyip bitiriyoruz, harcıyoruz, yok ediyoruz. Hun harca katlediyor. Bir yerlere gidemeyince öyle oluyor tabii. Yazın bir de İstanbul'da olmanın kimine göre öyle bahaneleri de var. İşte ben bu dönemlerde seviyorum. Yani nasıl Eylül, Ekim, Bodrum, Marmaris, Fethiye o taraflar güzeldir. Hep öyle bir yalan vardır. Daha ucuz diye kimse söylemek istemez ama buralar Eylül'de güzel diye. Daha ucuz diyemez de hani buraları Eylül gibi seviyorum ben diye. İstanbul'da kalanlar da aynı şeyi söylüyorlar. Abi İstanbul ses, trafik yok. 20 dakikada geldim buraya bak falan diye yani. Buraları böyle seviyorum. Ya bir yere gidemedik ama İstanbul'u sevdiğim için kaldım. İstanbul olmasa yani yerimde durmam. Hani öyle gezer giderim. Allah herkese gönlünce istediği gibi yaşamayı nasip etsin. Herkes her yere gidebilsin. Ama kendi ülkesinde bir yere gidemeyen vatandaş olmak, vatandaş olmasam gerçekten güzel ülkede. Hani bundan rahatsızlık mı duyuyorum? Haşa, hiç öyle bir sıkıntım da yok da. Şunu duyunca bazen üzülüyorum ama net bir şekilde söyleyebilirim onu. Yurt dışından transfer yapıp da böyle rezervasyonlarını Avrupa üzerinden yaptıktan sonra benden daha ucuza Türkiye'ye gelen arkadaşları görünce ondan sonra turizmciler bu yazında böyle ya bir gün gelecek yerli turisti el üstünde tutmaya çalışacaksınız ama o gün yerli turist bak ne yaptı ya, ben herkesin dilinde şunu duyuyorum, görüyorum yani, ne derler ona, abi 19 gün vermiş ya Almanya. Abi niye Fransa'dan almadın? Fransa veriyor, Almanya biraz bekletiyor. Aa, İtalya'yı denedin mi sen deyip herkesin bir yerden İspanya alman lazım. Yalnız ilk olarak oraya gitmen lazım falan diye. Hani herkes Yunan adalarına gidecek ama Schengen'i nereden alayım diye uğraşıyor. Ya? Neredesiniz? Şeydeyiz işte. Ne o alışveriş merkezinin alt katında. Öyle sırada bekliyoruz. Biraz var sıra. Şey de burada, o da sırada bekliyor. Ünlülerden bir tanesi gelmiş oraya. Birebir görüşmesi lazım, etmesi lazım. Var öyle. Bizi VIP'den alacaklardı. Öyle bir bekleme salonunda tutacaklardı falan diyen. Olay çıkartan arkadaşları da tanıyoruz orada. Ey gideyim anlattırmayın bana, isim verdirmeyin sabah sabah. Ne oldu? Fransa çıktı mı? Kupada ilk yarı finalist oldu mu? 2-0'lık galibiyet. Fas'ta Fas dediniz hani, ne oldu Fas'a? Fas'a Fiso. Hani ya Fas diyenlerden biri bendim. Çok isterdim. Yani bir taraftan Mazraoui, bir taraftan Hakimi, bir taraftan ne bileyim hani Aynaoui, Diaz'ı, Yassine'yi, Talbi'yi, Amine'yi. Valla destekliyordum ama şey yok. İcraat yok. Buraya kadar gelmiş ya, buraya kadarmış zaten, hani benzin bitmiş gibi Fas'ta. Fransa'nın ne kadar istediğini, bu konuda ne kadar amacına ulaşmak için mücadele ettiğini gerçekten takdir etmek lazım. Mbappe yani. Ben bir Mbappe vardı mı diyeceğim acaba diye düşünenlerdenim ama öyle olmadı. Yani bundan sonrası için de şey gibi değil. Yani 3-5 tane isim sayabilirim size. Mbappe olmasa, Messi olmasa, işte Ronaldo olmasa, Kane olmasa, Haaland olmasa. Yani 4 tane 5 tane oyuncu için seyredilen bir Dünya Kupası kıvamına mı geldi acaba? Bilmem, katılır mısınız? Hani bir takım oyunuydu falan derken hep mazlumun yanında olup da fil dişiye de gün ayıp, yeşil burunda var ya, Gana'da, Senegal'de var ya, valla ayıp oldu, şey oldu, yazık oldu valla deyip hani oralarda bir turladık. Hep o bağlarda gezdik yani. Ama bilmiyorum bugün İspanya mı Belçika mı Fransa'nın karşısında İspanya olur gibi gözüküyor. Yani 2026 Dünya Kupası'nın ikinci çeyrek final maçında İspanya ile Belçika bugün güzel de bir saatte karşı karşıya geliyor. Saat 22'de ve Los Angeles'taki Sophie Stadında oynanacak karşılaşmayı İngiliz hakem Michael Oliver yönetecek. Turnuvada geride kalan 5 maçta İspanya 9 kez gol sevinci yaşarken kalesinde hiç gol görmedi. Belçika ise rakip fileleri 13 kez havalandırırken 5 gol yedi. Tahminleri alabiliriz. Atletico Madrid Greenwood için Marsilya'ya 45 milyon civarında bir para mı teklif etmiş? Ya bu fikstür çekimleri ile alakalı yapılan paylaşımlardan bir tanesi şeye benzedi galiba, değil mi? Arkadan Greenwood mu falan sorularını sordurdu sosyal medyada. Bitti galiba iş. Aziz Başkan bitirir dedim be deyip öyle kendi kendine öyle bir transfer harekatı olduğunu düşünenler oldu. Fenerbahçe'nin yeni sezon fikstürüyle ilgili yaptığı paylaşımda kullandığı fotoğraf sosyal medyanın gündemine oturdu. Bazı taraftarlar fotoğraftaki sırtı dönük futbolcunun Marsilya ile transfer görüşmelerini sürdürdüğü Greenwood olduğunu ileri sürdü. Bazı taraftarlarsa ne Greenwood'u, Levent Mercan değil mi o ya diyerek olayı direkt Levent Mercan olduğunu iddia ettiler yani. Onu söyleyeyim. Murat Özen var mı? Var. Onu da hatırlatayım. 10.30 gibi gelecek. Yani bağlantımızı yapacağız Murat Özen'le. Çünkü yarım saat boyunca başkanla görüşmek durumundayız. Murat'ın konuşması için dedim ki bana bırak. Ben halledeceğim bu işi. Kaan Kıran diye eski bir yayıncı, aynı zamanda iyi bir seslendirme sanatçısı ve ekranlarda da birçok dönem filminde güzel roller almış bir arkadaşımız da bugün bizimle beraber olacak. Biz de dün gece Kaan'la halı saha maçındaydık. O da uzun zamandır yayın yapmıyordu. Kaan gelsene dedim ya, yarın beraber yapalım yayını diye. O da tamam abi dedi, gelirim kesin. Birazdan o da gelecek. Ama tabii fikstür üzerinden gideriz, transferler üzerinden gideriz. Bazı iddialar var, dört büyüklerin şimdiye kadar yaptığı transferler üzerinden henüz biten bir transfer olmayan Galatasaray hamlelerinin ne zaman olabileceği merak ediliyor. Fenerbahçe'nin Adem Yeşilyurt'u, Amara Diouf'u, Ake'yi işte transfer tamamlanmak üzere diye söylenen Vedat Muriç sonrasında bir de Greenwood harekatını beklerken işte Avuttara, Doğan Alemdar, Beşiktaş'ta forma şansı bulacak olan bu sezonun yeni transferleri Salih Özcan, Alexander Nübel, İlham Fakılı kanat oyuncusu, iki kaleci, bir ön libero, değil mi? Bir kanat. Bunlar güzel transferler. Trabzonspor biliyorsunuz ilk olarak Ernest Muçi transferini bitirmişti. Diğer taraftan Cabral transferi çok kıymetli, çok değerli. Milinovski, Melih Kabasakalı, Thierry Karadeniz'i, Samet Akaydın'ı, Metehan Mimaroğlu'nu, Aral Şimşir'i, Andre Onana'yı, ondan sonra başka Saviola vardı, Noah Saviola vardı. Yaklaşık olarak Trabzonspor, yaklaşık da değil tam olarak 10 tane transfer yaptı. Doğan Bey, yanlış yerden yazmıyorum umarım. Uzun zaman oldu mesaj atmayalı. Halı sahadan bahsettiğin son dakika adam eksik olduğunda beni çağır. Nerede olsan gelirim diye Mehmet Alıcı yazmış. Mehmet Alıcı'nın profil fotoğrafında da Trabzon formalı statta bir görüntü var. Ben de her zaman iddia ederim. Yani halı sahalarda üzerinde Trabzonspor forması olup da kötü oynayan birini hiç görmedim diye hep söylerim. Ama bir handikap daha var. Bu kadar sert oynamanın anlamı nedir diye sorduğumuz insanlar da Trabzon formalılardır ağırlıklı olarak. Ya bu hırsın sebebi nedir? Babacım hani Şampiyonlar Ligi değil, UEFA ön eleme değil, bir dostluk, bir hazırlık gibi bakmak lazım olaya. Ter atıyoruz. Hani buradan ne gerek var Baltalimanı Kemik Hastanesi? Burası iyiydi. Hava almanı öyle öyle böyle. Çok da koşmayalım. 112'yi aramanın da bir anlamı yok falan. Onları anlatmaya çalışıyoruz ya. Oralara bakıyoruz yani. Aral Şimşir'i unutmayalım. yerli vakayeme olacak galiba diye yazmışlar. Abi kendi ayağına sıkmaya devam eden turizmcileri ne güzel anlattın diye yazmışlar. Çok teşekkür ediyorum. Yani bildiğim meziyetlerimden bir tanesiydi. Galatasaray'ın nasıl okunduğunu bilmediğim, ona sorsanız benim de ismimi söyleyemeyeceğine yemin edebilirim ama ispatlayamam. Agukubu'yu için Burnley ile 2 milyon euro... Bir dakika, isim söyleyeceğim. Ugochukwu. Bak öyle bir isim transfer geldi. Hani Galatasaray atakları sağ kanattan devam ediyor. Ugochukwu. Ama vuruşu üst direkte patladı falan yani. Böyle Afrika isimleri var ya. Falan diye öyle sesler falan çıkıyor. Öyle bir isim. Leslie diyelim ya. Leslie desek daha iyi değil mi ya? Leslie. Agugugu gibi yazmışlar. Hani öyle bir isim mi acaba diye. Galatasaray'ın yeni transferiyle ilgili iddialar var. Ama lütfen buradan scoutinglere, buradan yöneticilere, kulüp çalışanlarına okuyabileceğimiz, söyleyebileceğimiz, dilimizin dönebileceği, zamanla alışırız tamam elbet öyle girince alışıyorsun diye yani sürekli olarak Akçay'da, Ören'de, o taraflarda denize girmek zorunda bırakmayın bizi. Buralar böyle işte soğuk biraz deyip böyle. Yani hafif biraz girdiğinde de ah be oh be tamam deyip böyle hemen bir alışabileceksin ama titriye titriye falan deyip böyle sakın su atarsan bak yemin ederim vallahi külahları değişiriz falan diyeceğin bir denize girmeyelim yani öyle şey olmasın. Dodo halı saha saatlik ücreti ne kadar oldu merak ettim demiş. Biz İzmir Konak'ta 1750 TL veriyoruz saatlik. 1750 kişi başı mı? 1750 kişi başı falandır diye tahmin ediyorum. Leslie Ugochukwu bu arada okunuş arkadaşlar. Ugochukwu. Özkan Öztürk videoları çekmeye başlar. Nasıl telaffuz edilecek bilmem ne falan diye devam eder. Gel gel halı sahalardan bahsediyordum. Dün geceki maçtan biraz bahsediyordum. Ondan sonra diyor ki arkadaş halı sahada biz diyor İzmir'de oynuyoruz. Konak'ta 1750 veriyoruz diyor Kankıran. Biraz da mikrofonu yaklaştırırsan önüne doğru. 1750. Ben dedim kişi başıdır büyük ihtimalle.
1: Kişi başı mı? O da biraz pahalı değil mi ya?
0: Yani hani 1750
1: fiyat hakkımız darmadağın olduğu için normal mi değil mi onlar?
0: Bu bir dakika bence bu kaybettikten sonra 1750 ödetmesi nedir o? Ugochukwu'yu biliyor musun? Futbolcuyu Leslie Ugochukwu Galatasaray'ın yeni transferi.
1: Bir tane Midland da vardı Nijeryalı mu acaba? Onun ismi de çok
0: belli. Burnley'deymiş bu.
1: Ha onu bilmiyorum abi.
0: Hatta Fabrizio Romano yazmış. Ugochukwu yazıldığı gibi okunur abi yazmışlar.
1: Bir tane de Midland'da.
0: Nereli acaba?
1: Beşiktaş'a rakip olacak. Muhtemelen Nijeryalıdır ya. Onların isimleri Ugochukwu. Onların isimleri
0: falan diye hani onlardan bir tanesi değil mi o? Bakacağım şimdi.
1: Tanrılar çıldırmış olmalı. Şey vardı ya.
0: Kaan biraz kendinden bahsetsene. Oynadığın diziler son dönemde popülaritesi yani. Çok yüksekti. Çok da güzel bir karakter canlandırıyordun.
1: Evet,
0: dönem
1: evet.
0: Dizilerinde seni sık sık görüyoruz evet. Ve sürekli çağrılıyorsun da. Yani yeni projelerde de görev alıyorsun.
1: Hatta şu anda da yine bir dönem işi olma olasılığı var. Yani tabii %50 diyeyim. Daha henüz bir haber bekliyoruz menajerimiz tarafından da. Benim şöyle oldu. Biraz hani şu avantajım da var. Ben bir Alparslan Büyük Selçuklu'da oynadım abi. Hı hı. 3-5 bölüm oynadım. Ondan sonra tabii orada kılıç kullanma eğitimini de aldığım için o bir avantaj oluyor bir oyuncu için.
0: At binme, kılıç kuşanma.
1: Ben, sonra Mehmet Fethiler Sultanı'nda oynadım.
0: İndi diye bilme tabii, falan.
1: Orada beni aradılar şimdi. Bir arkadaşım sağ olsun kız dedi ki ya Kaan sen dedi ata binebiliyordun değil mi dedi. Ben dedim ata da binerim, katıra da eşeği de. Ben de her şey vardı.
0: İlk Santorini de denemiştim.
1: Biz köylü adamız yani. Dedim biniyorum falan. Sonra gittim fakat ben hiç ata binmedim. rolüm gereği. Çünkü ben Yeniçerilerin ağasını oynuyordum.
0: Ali ben Haydar'a. Çok iyi binerim diyen.
1: Ata hiç binmiyor tarihte.
0: Body
1: öyle bir şey yok.
0: Body Ekrem'in atla kayboluşu gibi bir şey olmasın?
1: Olmadı yani, öyle bir sahnem olmadı. İsterdim çok olsun. Yani ben atlara zaten normalde de bir ilgim var. Ama olmadı öyle bir şey. Yeniçeri ağası Ali Haydar'ı oynadım. Ben orta ağa, yani tarihte orta ağalar var. Yeniçerilerin bir üstünde komutan gibi oluyordu.
0: İsyanı başlatanlardan mı?
1: Hatta evet YouTube'da benim böyle şey geçiyor. Darbeci Ali Haydar sahneleri öyle koymuşlar, yüklemişler. Öyle oldu. Fatih Sultan Mehmet de ama kellemi tabii kesti, öldüm gitti. Öyle bir şey. Evet, yani öyle bir şey oldu. Geçen de hani
0: Katli Vacip mi oldu şey,
1: Fatih'i oynayan Serkan'la da, Serkan Çayoğlu'yla da karşılaştık Türk Hava Yolları'nın bir etkinliğinde. Orada da yine öyle biraz sohbet ettik. Benim rolüm bitti. Aradan yani bir sezon geçti. Şimdi yeni bir iş için bekliyorum. Bunun dışında ben hani normal yani zaten beraber dediğin gibi hani seslendirmeye dublaja zaten devam ediyoruz. Son birkaç yıldır benim daha çok böyle reklam ağırlıklı çok olmaya başladı. O da iyi bir şey benim için tabii. Böyle devam ediyor ama ben hani ilk yani 2010-2013 arası rahmetli Levent Erdoğan vardı. Beşiktaş'ta ikinci başkanlık da yapmıştı. Evet, onun radyosunda bir radyo kurmuştu internet üzerinden. Sevgili Erdem Ulus vardı.
0: Erdem Ulus da beraber. Serkan, Levent tarafında. TSE'de karşısında.
1: Tabii, Sercan Dikme vardı, ben vardım. Hani Sercan'la beraber böyle yayın yapıyorduk biz o zamanlar.
0: Evet.
1: Sonra yani
0: buradan Beşiktaşlı olduğunu da
1: evet oldum. Ben Lig Radyo'da sonra devam ettim, çalıştım. Tivibu Spor'da çalıştım. Hatta ben Tivibu Spor'da Pascal Numa'yla falan program yaptığımız da oluyordu. Evet. O dönem aynı bina içinde şey de vardı aslında, Murat beni hatırlamayabilir, belki hatırlar, Murat Özen de orada, Haber 1903 vardı o zaman.
0: Evet evet.
1: Bu eski adıyla Muratlar da orada çalışıyor. Yani beraber sohbet ediyorduk maçlarda.
0: Murat işine geldiğini hatırlayıp işine gelmedi. Daha doğrusu hatırlayıp hatırlamayacağını başkan karar veriyor.
1: Karşılaştık
0: evet
1: yani.
0: Başkan karar veriyor. Önce Serdar Adalı'ya soruyor. Diğer yöneticilere soruyor. Başkanım hatırlayayım mı diyor. Murat hatırla diyor. O zaman da Murat diyor ki çok iyi hatırlıyorum arkadaşı, nasıl unuturum diye. Öyle devam ediyor.
1: Derken işte benim radyo...
0: Katır diyen bir ünlü şey işte, bizden biri. Çoğu kişi bilmez onu diye yazmışlar. Ya ben bu at konusunda gerçekten şeyi söyleyeceğim. Bir dönem filmi gibi bir şey. Yalçın Dümer biliyorsun. O da şimdi İzmir'de bir program yapıyor. Televizyonda, ulusal bir kanalda aslında ama İzmir'den yayın yapıyor. Sabah programı. Magazinde çok... Adı geçen isimlerden biriydi. Bir dönemin yakışıklı jönlerinden biridir Yalçın Dümer.
1: Hasan Boğuldu filmi. Değil mi? İyi bilirim bunu.
0: Evet. Yani. Şimdi Yalçın'ın da tabii aşkları çok şeydir, konuşulur. Babyface oluşundan kaynaklı. Bir dönem tabii unutulan isimler arasında yer alıyor. Bir teklif geliyor ona. Diyorlar ki mesela bir film var. Yalçın, hani sana ihtiyacımız var ama at binebiliyorsun değil mi diye soruyorlar. Abi... At bizim işimiz. Hmm. Biz kimlerin torunlarıyız falan diye hiç bilmiyor bu arada. Hani hiç kaçmasın
1: ben
0: diye.
1: Ben bunu sette de gördüm yani. Çok iyi biliyorum diye.
0: Şey diyor abi, at dediğin nedir abi? Hani evet, eğitiriz. Yani evet, yabani getir. Evet. Otlatırız falan, hani öyle söylüyor. Abi Yalçın ata bir biniyor. Yalçın'ı evet, yaklaşık olan 6 saat bulamıyorlar.
1: Eyvah,
0: at
1: eyvah,
0: bir kaçıyor. Yalçın'ı 6 saat.
1: 6 saatte koşmuyordur herhalde.
0: En son,
1: yani
0: bilmiyorum.
1: En azından durduğunda hani
0: en son de uzaklaşarak bağırma sesi geliyor böyle.
1: Derinlere kadar. Böyle.
0: Fade out yapıyor yani.
1: Abi bizim sette hani benzer bir şey oldu. Şimdi hani biraz anlıyorum diyeyim, hani atların o huyundan soyundan diyeyim. Sette böyle bir işte yönetmenimiz Selahattin Sancaklı şey veriyor. İşte mizansenleri anlatıyor. Işık şurada dursun, kamera buradan alsın falan. O sırada da böyle 7-8 atı bağlamışlar. Atlar böyle gürültüye gelen hayvanlar değil. Yani at yarışında da hani kulaklık takarlar hayvanlara vesaire. Millet bağırıyor orada, çağırıyor falan. Ben anlıyorum yani atta bir huysuzluk var. Yani şimdi bir kıyamet kopacak diye abi atlar bir kontrolden çıktı.
0: Eyvah.
1: Atlar bizim üzerimize geliyor. Biz kaleci gibi bir sağ atıyoruz kendimiz falan. Öyle yaralananlar oldu. Selahattin Hoca'yı hastaneye kaldırdılar. O çıkmadı o zaman haberleri de. Ben şimdi söyleyeyim. Hastaneye gitti, ambulans falan. Ya ortalık karıştı.
0: Setlerde bilinmeyenler. Tabii, tabii. Ah sonra.
1: Ya öyle çok bilgimiz var. Yani çok gurme bilgiler olmasa da.
0: İlginçmiş.
1: Öyle bilgiler var yani, sakatlık oldu, dizinden yaralananlar, elinden yaralananlar falan oldu yani. Yaşar 350-400 kiloluk bir hayvan abi üstünüze
0: tabii
1: geliyor.
0: Yani heybeti, tabii, asaleti ayrı bir konu atın. Kolay gelsin, konunuza selamlar. Mehmet Fetihler Sultanı'nda Doğancan Kaya oynuyordu Bursa'dan. Benim spor hocamdı. Onu tanıyor mu acaba diye yazmışlar. Sana iyi yayınlar Doğancığım. Bugün yayına sana özel olduğu belli Kaan kardeşimize selamlar olsun diye yazmışlar. Evet. Doğan abi günaydın, yayınlar. İstanbul'dan Ramazan ben. Kaan hangi ajansta acaba? Ben de yazılabilir miyim? Bak oyuncu olmak isteyenler de senden şey alıp feyiz alıyorlar. Ben de oyuncuyum. Sadri Alışık Akademi Konservatuvar mezunuyum. Reklam filmleri, dizilerde oynadım ama spesifik bir örnek verin derseniz bir dizi söyleyebilirim. İkinci sezon 7. bölüm Damat Hüseyin karakteri diye gibi dizisinde oynamış.
2: Soru cevap devam edecek.
3: Radyo Gol. Türkiye'nin en genç spor radyosu.
2: Soru cevap devam ediyor.
0: Ve konuğunuzun ismi ve son ismini söyler misiniz diye yazmış Ramazan Tekdemir. Kaan Kıran. Arkadaşlar.
1: Rahmet geçenlerde hani hayatını kaybeden Zihni Göktay Hoca ile ben bir gün karşılaşmıştım, sohbet etmiştim.
0: Gani gani rahmet edelim abi.
1: Zihni, Allah rahmet eylesin. Hani daha çok hani tiyatro alanındaydı zaten kendisi. Yıllarca kaç 40 yıla yakın herhalde lüks hayatı oynadı zaten. Bir gün onunla sohbet ederken yani zaten bir 5-10 dakikalık bir anımızdı. Bana şey demişti, aklı olan oyuncu mu olur diye. Yani bir insan oyuncuysa hani bir sıkıntıları vardır ya, aklı başında değildir gibi bir şey demişti. Yani Türkiye'den tabii bahsediyor. Yani gerçi birçok sektörün yaşadığı problemler, sıkıntılar var. Hani bizim de hani dublajda da yine tabii yıllardır canım bitmeyen ve yıllardır hep 3-5 dublajcının bir araya geldi, hep konuştuğumuz hep aynı konular var.
0: Ne olacak bu fiyatlar
1: Türk,
0: böyle
1: hani Türk
0: ya
1: futbolu
0: diye
1: gibi yani ne zaman bu Türk futbolu ne olacak? Ne zaman hakemler düzelecek? Yani oyunculuk sektöründe de öyle. Cem Yılmaz'ın vardı bir gün, bir televizyon programında gördüm, hani şey seyircilere bakıyor diyor yani ya, aramızda oyuncu olmayan var mı diye. Çünkü herkes oyuncu. Ben şeyde Instagram'da güzel falan da çok görüyorum yani adam yani herkes seslendirme yayında sanatçısı. Her yer yani böyle bir şey
0: ben
1: olabilir.
0: Ben de şey diye
1: mi
0: sorayım, merhabalar, hoş geldiniz eski radyocular, nasılsınız? Ben hala devam edenlerden biri olarak diye. Herkes bir dönem abi yaptı. Abi ben de bir dönem okuldayken, üniversitedeyken mahalle aralarında yerel bir radyo vardı bizim memlekette, orada yaptım falan.
1: Tabii.
0: Herkes bir dokunmuş ucundan,
1: evet,
0: yani
1: dokunmuş
0: radyoculardı.
1: Aslında çok da dokunulabilecek bir şey de değil yani, kendi içinde çok farklı dinamikleri
0: yani
1: olan bir şey.
0: Yani tam dokunamamış bence, çünkü dokunsa bırakılmayacak bir meslek.
1: Kesinlikle.
0: Yani bana deseler ki mesela yani kaç 3 iş yapıyorsun, bir tanesinden vazgeç, o radyo olmaz.
1: Kesinlikle.
0: Yani burada ne bileyim, rehabilitasyon mu dersin, deşarj mı dersin, kendini iyi hissetmek mi dersin, ne dersen de yani bunu maddiyatla da çok fazla bir karşılığı yok yani. Evet. Bunun bir tutku olduğunu söyleyebilirim ya.
1: Kesinlikle öyle. Yani ben de hani yıllar önce yayın yaparken ben de hani haftada 5 gün yayına çıktığım oluyordu. Yine Lig Radyo'da Türkiye Ligi'ne, Premier Ligi vesaire yorumluyordum. Hani ben kendi isteğimle tabii uzaklaşmadım, o ayrı bir şey de yani şartlar öyle. Tamam, şartlar öyle gelişti diyeyim. Ama ben de hani işin yani seslendirme kısmında kaldım. Bazen Twitter'dan eskiden yani böyle kendi şeyimi tatmin ediyordum diyeyim. Hani duygularımı öyle yorumlar yapıyordum maçlarla ilgili. Bazen hiç yazmıyordum.
0: Vallahi her zaman kapımız açık. Gel istediğin
1: sağ ol,
0: zaman.
1: Teşekkür ederim.
0: Şimdi yeni fikstür var biliyorsun. Evet. Yeni sezon ve yeni kurallarla beraber 14 Ağustos'ta başlayacak olan sezonda Dünya Kupası'nda o hayata geçirilen kurallar ilk kez uygulanacak. Bir çuvallama dönemi olacak. Dur, hakemlerin de bir alışma süreci olacak. Su molası hani Erzurum deplasmanında çay molasına mı döner bilmiyorum ama oraya öyle bir şey olması lazım, orada ne suyu olacak abi bu? Düşünsene ya.
1: Kutlama şekerleri. Yani
0: kutlama mutlama devre arasında öyle bir şey olur ya. Süper Lig'de yeni sezonun fikstürüyle beraber bu kura çekimleriyle bir tartışma daha çıktı biliyorsun. Başkan vekili Metin Göktürk'le Barış Öztürk arasında bir el verme, el almama, işte tokalaşma, tokalaşmama, işte kalbin üstünde Metin Oktay selamıyla devam etme. Metin Öztürk de biz Barış Göktürk'e değil Can Bartu'ya bakarız şeklinde bir cevap vermiş. Metin Bey de altta kalmaz çünkü böyle konuları da sever. Evet. Onun sonrasında Barış Bey de sert girdi biraz sanki, değil mi? Piyasaya. Yani,
1: ben beklemiyordum aslında öyle
0: ya
1: bir
0: ben
1: şey.
0: Mahmut Bey'in gelişini hazırlamıştım kendime.
1: Kesinlikle
0: tekrar
1: ben de aynısı gibi.
0: Falan geldi tekrar
1: evet
0: falan diye hani biraz sert bir giriş olur, uzun zamandır da özlemiştir falan evet diye bekliyordum ama Barış Bey şey demiş yani o işi bana bırakın demiş herhalde diye tahmin
1: ediyorum. Muhtemelen öyle yani, benim de çok tanıdığım biri değil Barış Bey açıkçası ama hani dediğin gibi abi yıllardır Mahmut Uslu'dan alışmıştık hani bu tip şeylere şaşırmıyorduk da hani Çünkü beklenmedik zamanlarda da enteresan yorumları olabiliyordu. Belli ki dediğin gibi bu görevi Barış Bey üstlendi. Hani biraz da herhalde yaş olarak da hani daha genç, daha dinamik. Yani bu zırhı giydi diyebiliriz yani.
0: Kesinlikle öyle. Ama yakışıp yakışmadığı konusunda ilerleyen dönemlerde göreceğiz. Yani bunu
1: içini doldurmaları lazım.
0: Yani ne gerek var evet. kısmıyla inceleyenlerle bir taraftan biraz daha tecrübe edinip de hatta bundan keyif alıp da ya eskisi gibi değil artık Aziz Bey döneminde öyle konuşuyorlardı, cevap evet. veren kimse yoktu ya da ne bileyim işte Saadettin Bey dönemi de biraz daha bir naif geçti evet. ama Aziz Başkan gelince işte öyle eskisi gibi değil falan kısımlarına döndü yani.
1: Ya birçok kişi hani, bunu seviyor aslında abi, böyle olmasını istiyor.
0: Ya bundan beslenip evet. de para kazanan insanlar var. Kesinlikle. Sosyal medyada, dijital Kesinlikle. Ortamlarda yayın yaparak yani hani bunlar olmazsa aç kalacak olan arkadaşlar.
1: Hani editler falan paylaşılıyor tabii. elde tabii. şeyler tabii. tütün ürünleri tabii, işte tabii, altta tabii. müzikler vesaire. Kesinlikle.
0: Öyle caps'ler yapılıyor, tabii. şeyler yapılıyor, işte reels videolar yapılıyor, story'ler paylaşılıyor falan, bir sürü şey var. Arkadaşı tanıştırsana deyip, ama her yeni gelenle de arkadaş tanıştırılmaz ki yani, daha merhabalar, hoş geldin deyip bir merhaba deyin önce bir girişte. Benim mesajı dün okumadın, bana çay ısmarlaman lazım abi, Nişantaşı'nda bir gün gelirim yanına inşallah demişim. Mesajı okumayana çay mı ısmarlıyormuşuz biz, öyle bir şey mi çıktı, yeni bir kural mı bu? Dün fikstür çekildi. Daha önce ikinci yarı maçları birinci yarının tersi oynanacağı söylendi. Federasyon şimdi resmi sayfada 34 hafta maçları yazılıyor ve böyle bir sistem uygulanmamış. Bu kadar beceriksiz insanlar nasıl aynı yerde toplanabiliyor? Dünyanın başka hangi liginde fikstür çekimi bu kadar gündem olabilir ki acaba diye Kön'den Levent yollamış.
1: Evet, bizde her sene konuşuluyor bu. Bilmiyorum hani İngiltere'de ben yaşamadım veya Fransa'da, İtalya'da. Orada böyle mi onu da bilmiyorum. Ki bakıyordum da zaman zaman hani pek böyle bir şey görmüyordum. Yani bizde çok fazla konuşuluyor bu. Hani deplasman
0: biz
1: dönüşleri.
0: Biz öyle zannediyor olabilir miyiz bilmiyorum. Yani yurt dışından bizi dinleyen bir sürü dinleyicimiz o var.
1: Öyle miymiş?
0: Yani mesela Arjantin taraftarlarının Fas taraftarlarına yaptıklarını gördün mü?
1: Yok, onu bilmiyorum. Görmedim.
0: Yani ırkçı davranışlar gibi söyleyebilirim, üzerine mesela bira dökmeleri falan filan mesela var. Çok enteresan şeyler var hani. Aslında şeye bakıyorsun, iç içe yan yana seyredilebilen evet. bir organizasyon Dünya Kupası ve küçücük bir taşkınlıkta anında aforoz edilirsin yani. Bir de Amerika'ya
1: yani Arjantin'e de çok şaşırmamak lazım ya.
0: Ya biraz çamurluk var zaten.
1: Var var yani. Son zamanlarda yani ben mesela Arjantin'in kendi adıma hani kan olarak ben Arjantin'i severdim yıl hani Arjantin'de bunun eksikliğini bence yaşamıyor da. Tabii. Tam bizi sevip sevmemesi çok onların umurunda değildir ama ya son zamanlarda bana biraz antipatik gelmeye başladı Arjantin ya. Oyun
0: Messi
1: yapısı
0: de
1: da.
0: Aynı şekilde evet. hissediliyor. Mesela
1: niye öyle
0: eski,
1: abi?
0: Yani o sempatikliği kaybetti. Trumpçı ya falan diye düşünenler var. Bir anda hani
1: onun da
0: siyasi
1: olabilir.
0: Mesela Ronaldo'nun İşte Filistin'in yanında olması evet. biliyor musun, hiç alkol kullanmamış, işte bir tane bile asitli içecek içmedi evet. falan gibi, işte bilmem neyi kaldırdı, su koydu falan dedi. Geçenlerde bir enerji içeceği içerken yakalandı biliyorsun evet. yani maç öncesinde. Baya evet. baya o da bence yaşın getirdiği bir şeydi
1: Tabii.
0: artık. Çünkü güce ihtiyaç duyuyor Tabii. ve bir ateşleyici unsur olması lazım. Kıvılcımı bir yerden çakması lazım evet, Ronaldo'nun. Evet. Bir de onun
1: artık
0: sistemine ayak uyduruyor.
1: Tüm tuşlara da basıyordu tabii sonra.
0: Tabii mesela şey. Hani bizde nasıl mesela dün rakiptik. Bizde evet. Mert vardır ileride.
1: Evet, evet.
0: Hani biz Mert'e göre oyun kurmaya çalışıyorduk mesela. Hani ileride bir tek o var çünkü. Biz geriden topla çıkarken ara paslarla Tuğbe'yle bilmem neyle yapıyorduk. Sen kesmeye çalışıyordun. Biz senin üzerinden Mert'e oynamaya çalışıyorduk mesela. Başka bir şeyimiz yok çünkü. Hani üç kişinin arasına dalma gibi bir mantığım da yok benim. Ne gerek var?
1: Evet.
0: Hani o Messi miyim ben durumu olabilir. Ama tabii ben sadece 4 tane oyuncu üzerinden bir organizasyon izlediğimizi iddia ettim az önce. Hani Harry Kane'i seyretmek, Messi'yi seyretmek, Haaland'ı seyretmek, hani
1: Mbappe'ye
0: evet. bakmak yani. Hani diğerleri çok da ön plana çıkmıyor. Mesela eskisi gibi değil. Hani kalecileriyle, liberolarıyla, onun sonrasında orta sahalarıyla, forvetleriyle, her şeyiyle, takım oyunuyla, bireysel becerileriyle Dünya Kupası heyecanı yaşıyorduk biz yani.
1: Şimdi yıldızı olan, yani üst düzey hakikaten yıldız oyuncusu olan kesin bir çeyrek final oynuyor
0: şimdi
1: gibi.
0: Şimdi kumpaslarıyla, dalavereleriyle
1: var yani
0: mesela hani bu futbolun Amerika maalesef üzerinden gidince Infantino'nun tabii. Ceferine, Ceferi'nin ona, işte Infantino'nun Trump'a, Trump'ın Ceferi'ne bilmem ne falan. Yani siyaset nasıl Türk Ligi'nde girmesin istiyorsun? Evet. Burada niye şaşırıyorsun?
1: Abi yatsınamaz bir gerçek bu yani.
0: Hayır, ben Türk izleyicisinin ve evet, takipçisinin şaşkınlığına ve isyanına şaşırıyorum, evet, yani.
1: Sanki hiç böyle şeyler olmuyormuş.
0: Ha, biz de pamuk gibiymişiz.
1: Böyle şey de mi oluyormuş?
0: Hani hiçbir şey Süper Lig'de olmuyormuş. Dünya abi Arjantin'i kolluyorlar falan.
1: Allah.
0: Nereden tanıdık geldi mi acaba? Falan
1: kullanan bir takım olmamış.
0: Tabii canım yani.
1: Ama işte onların da ihtiyacı mı var gibi herhalde bazıları da yorumluyor ama iş öyle olmuyor. Yani de herhalde burada işte reklam gelirleri vesaire bir sürü dinamik giriyor işin içine.
0: Abi şova döndü artık yani. Döndü yani. Tamamen belki bir Super Bowl değil ama
1: evet,
0: sonuçta. Ama Amerika'nın da işte kendi saatlerinde o drive time dediğimiz saatlerde oynaması kendi maçlarını bizi zorladı. Sabah 5'lerde 6'larda kalkmamızı
1: sebebi. Mesela Maradona'nın yıllar önce bir röportajı var abi, izledin mi onu bilmiyorum.
0: Tabii 4'e bölecekler.
1: Hani işte onu yıllar öncesinde söylüyor yani.
0: Aralara reklamlar koyacaklar. Evet.
1: Çünkü o zihniyeti biliyor.
0: Hatta
1: kafa yapısını biliyor.
0: Hatta şeye dönecek yani, evet, kuralları zamanı kısaltma açısından mesela 45 dakika değil artık yarım saatte. Evet. Bir saatte maçı bitirecekler. Arada şovlarla araya bir konser alıp 3 evet, şarkılık falan kısmında gelebilir yani.
1: Nitekim de öyle oldu yani. Benzer yani şeyler oldu.
0: Oluyor yani. Yani aslında biz nasıl federasyonla ilgili olarak özerk bir kurum evet, diye bahsederken abi özerk de seçim olmuyor ki, sürekli evet, bir atama var. Nasıl özerk oluyor falan gibi yorum yaparken aynısı FIFA'nın bağımsızlığıyla ilgili olarak tartışmalar var yani. Ya sen nasıl bir kırmızı kart olayını iptal ettiğinde, bir şey yaptığında, hani buna şaşırman gerekirken, bununla ilgili yorum yapman gerekirken sen ötesine gidemeyeceğini bildiğin için olayı hemen Türkiye'ye çeviriyorsun. Gökhan Zan'ı da bir dönem hatırlıyorsun değil evet, mi? Kırmızı kartı iptaldi. İşte Fatih Hoca'ya da yapmışlardı. Hasan Ali Kaldırım mıydı ya? Kartı iptal olan, bilmem ne yapan falan. Herkes örneklerini çıkarmaya başladı, anladın mı? Bir de araştırmaya da gerek duymuyor. Yapay zeka ile kırmızı tabii, kart iptali Türkiye'de hangi futbolcu diye çatır çatır döküyor ortaya yani.
1: Öyle abi yani. Yani biz artık Türkiye Ligi'nde o kadar enteresan şeyler gördük ki yani, ya da abuk subuk diyeyim hadi yani.
0: Ne görmedik
1: yani, ne görmedik ki? O yüzden ben hani dünya futbolunda böyle gördüğümüz şeylere şaşırmıyorum. Yani ben hani dünya kupası gibi bir organizasyonda böyle bir şey olur mu? Olur yani, söz konusu Amerika'ysa, Amerika'da düzenleniyorsa olabilir yani. Ben kendi adıma şaşırmadım açıkçası.
0: Şaşırmadı. Yani
1: ya bundan sonra da
0: ben
1: dahası da olabilir.
0: İddia ettiğim anda beni evet, utandıracak olan bir sürü şey yaşıyoruz yani. Yani iyi, keşke demeseydim falan diyorum yani. Evet, şeyden Murat Bey'le de beklemediğim diye yazdılar. Sayın Murat Özen'e de şuradan bir bağlantı kuralım kendisiyle. 1903 müydü onun ilk
1: 1903'te
0: şeyi?
1: Evet.
0: 1903'te değil mi? Muratçım günaydın, mutlu sabahlar.
4: Günaydın Doğan abicim, günaydın, nasılsın, iyi misin?
0: Teşekkür ediyorum. Ta çok eskilere götürdü. Kaan Kıran var, çok kıymetli arkadaşlarımdan bir tanesi. Erdem Uluslar'ın ilk radyoyu açtığında, Levent Erdoğan dönemleri hatırlıyorsan.
4: Hatırlamadım abi.
0: Sizde 1903 diye bir
1: tabii,
0: kanalda.
1: Bir de Murat Bozkurt vardı.
0: Murat Bozkurtlarla beraber. Evet. Kaan tabii, da o tabii, dönem orada program yapan arkadaşlarımızdan bir tanesiydi. Dün de biz evet, halı sahada beraberdik. Uzun süredir maçlarda yapıyoruz. Hadi gelsene yayına dedim ben de. Kırmadı sağ olsun, geldi bugün.
4: Sen top oynayabiliyor musun abi?
0: Hakemim ben.
4: Ha, hakemsin tamam, normal evet.
0: Öyle.
4: Evet abi.
0: Yani en çok küfürü ben yiyorum. Ben küfür yemek için maça gidiyorum. Öyle düşün.
4: Abi ama senin adaletine insanlar güvendiği için seni hakem yapıyorlar.
0: Bir
4: bence kolline, çok doğru bir karar veriyorlar.
0: Bir kolline gibi.
4: Evet, Kolina'dan daha iyisin abi sen. Canımsın, ben biliyorum.
0: Canımsın. Murat, sen de fena değilsin. Bir bakıyorum şeye, artık yavaş yavaş pamuk gibi oldun. Yeni gelen transferlerle abi, olacak mı olmayacak mı? Vallahi bir isim var diyorlar. Abi bilemedim ki. Böyle şeylerdi en sonunda. Patır patır her gün bir yeni transferle karşı karşıya kalıyor Beşiktaş taraftarı.
4: Abi şu anda Beşiktaş'ta aslında süreç olarak olması gereken tüm süreçler gerçekleşiyor. Hı hı. Tabii Beşiktaş'ın Önder Özen'in, sportif direktörümüz Önder Özen'in aslında şampiyonluk panosundaki en önemli figürü Nübel'di. Sevgili hocamız bunu çok istiyordu. İtalyano çok istiyordu. Yönetim çok istiyordu Nübel'i. Çünkü Önder Özen Nübel'i şampiyonluğun bir parçası olarak ciddi anlamda görüyordu ve Nübel transferi geç de olsa gerçekleşti. Aynı gün içerisinde Beşiktaş Doğan Alemdar'ı kadrosuna kattı. En azından Ersin gidecek mi, gitmeyecek mi, Avrupa Ligi'ndeki maça Emre'yle mi çıkacağız muhabbetlerinde tamamen ortadan kaldırmış oldu Beşiktaş. Bir gün içerisinde hem as kalitesi hem yedek kalitesi indirmiş oldu. Tabii bunlar Beşiktaş için önemli işler. Eksikler var mı? Daha çok eksik var. Fakiri geldi sol tarafa. Önder Hoca'nın çok istediği, değer verdiği genç bir oyuncuydu. Onu da Beşiktaş kadrosuna kattı. Şu anda Beşiktaş taraftarının dünden bu yana beklediği en büyük isim, hatta aylardır beklediği en büyük isim Trossard. Beşiktaş yönetimi Trossard'la görüşmelerine devam ediyor. Menajerle görüşmelerine devam ediyor. Dün akşam bir yemek yediler abi. Salih Özcan transferinin ardından biliyorsun hem Salih Özcan'ın menajeri, Trossard'ın menajeri, aynı menajerler, aynı menajerlik firması. Dün Salih'in sözleşmeleri imzalanırken, anlaşma finalize edilirken bir sohbet gerçekleştirdiler. Daha sonra akşam üzeri de Sayın Başkan Serdar Adalı'yla beraber bir yemek yediler. Tabii o yemek Beşiktaş taraftarlarının çok merakla beklediği yemeklerden biriydi Doğan abi. Görüşme gerçekleşti o sırada. Trossard'ın menajeri Belçika'nın bu akşam oynayacağı İspanya maçını bekliyor. O maç finalize edilmeden herhangi bir karar vermek istemiyorlar ama genel anlamda şu anda çok büyük bir sorun yok. Tabii transfer dönemi bu abi, biliyorsun. Sen de bu süreçleri çok yaşayan bir insansın. Yani bir saniyede her şey değişebiliyor. Bazen uçağa binerken uçakta inen futbolcular biliyoruz biz. Şu anda genel anlamda çok büyük bir aksilik gözükmüyor ama şimdi olası bir durumda farklı bir kulüp devreye girer, Arabistan'dan bir kulüp devreye girer, çok ciddi paralar verirse tabii ki işler değişebilir ama genel anlamda Trossard için büyük bir aksilik gözükmüyor. Belçika'nın bu gece oyuncağı İspanya maçından sonra artık bu süreç hızlı bir şekilde finalize edilir diye düşünüyorum, olumlu veya olumsuz. Beşiktaş'ta durumlar bu abi. Beşiktaş'ta şu an tüm detaylar, tüm beyin Trossard transferine yönelildi. Tabii forvet transferini de konuşacağız. Orada da Vlahovic'i Beşiktaş bekliyor. Lukaku'nun da sağlık kontrollerini merakla bekliyorlar. Raporları istenmiş Lukaku'nun. Bakılıyor, o da oynuyor. İnanılmaz goller atıyor. Trossard'la ikisi çok iyi ikili oldular. Bu akşamki Belçika maçı Beşiktaş'ın transfer gündemi için çok belirleyici olacak.
0: İster misin abi, el ele kol kola gelsinler?
4: Abi ben vallahi Lukaku'yu isterim, yalan değil. Çünkü Vlahovic'in bu kadar çok takım beklemesi beni şahsen rahatsız ediyor ama başkan da Vlahovic transferini çok istiyor. Hoca Vlahovic transferini çok istiyor. O yüzden ben başkanın santrafor konusunda çok böyle hızlı adımlar atacağını düşünmüyorum. Çünkü o bölgede oh var. Semih de geldi o bölgeye. Yani Avrupa Kupası'ndan sonra büyük bir ihtimal santrafor transferimiz netlik kazanmaya başlar abi.
0: Emirhan İlkhan ismi.
4: Abi Emirhan İlkhan Beşiktaş yönetiminin Önder Özen'in yakından takip ettiği bir oyuncu. Ben onu sormuştum. Şunu demişlerdi bana. Bu sezon değil de önümüzdeki sezon Emirhan'ı Beşiktaş'ın gündemine getirebiliriz demişlerdi. Ama yakından takip ettiğimiz zaten Beşiktaş altyapısına yetişen bir futbolcu. Ama şu anda Emirhan'la ilgili net bir şey yok abi. Ben önümüzdeki sezon için belki Emirhan'la ilgili hamlelerin yapılabileceğini düşünüyorum.
0: Salih Özcan'ın gelişinde Orkun'un çok fazla emeği olmuş. Milli takım arkadaşıyla birebir telefon görüşmeleri yapmış. Aynı zamanda tabii milli takımdaki son Amerika maçındaki galibiyetle de uyumları, teknik adamın da beğenisini kazanmıştı. Hep öyle haberler çıkıyordu. Bunlar doğru muydu?
4: Abi Orkun'la Salih çok yakın arkadaşlar. Milli takımımızda zaten hem İspanya maçında hem son maçta ortaya koydukları performans, Amerika maçındaki performansları gerçekten 7'den 70'e herkesin beğenisini topladı. İkisi birbirini iyi tamamlıyorlar. Evet, Orkun'un görüşmeleri oldu. Doğru. Orkun Salih'le görüşmeler yaptı ama tabii son kararı Salih verdi. Burada normal şartlarda Salih'in imza parası ve maaşı 3,5 milyon eurodan açılmıştı abi. Yani Salih sezon başında, yani sezon ortasında 3,5 milyon euro imza parası, 3,5 milyon euro yakında bir maaş istiyordu ama Salih yapılan görüşmelerin ardından Beşiktaş'a 1 milyon euro imza parası, 3 yılda ödenecek 2 milyon euro maaşa imza attı. Bu da tabii transferde ne kadar bazen acele etmemenin faydalarını herkese gösterdi. 3,5 milyon eurodan açılan kapılar maaş olarak 2 milyon euroya, imza parası da 1 milyon euroya kadar düştü ve bu 3 yıla 3 raksa bölündü abi.
0: Güzel. Tabii ki bazen beklemek de yararlı. Akşam pazarı ama hiçbir şey kalmaya da biliyor. Bu tabii konuda ki. Mesela Galatasaray taraftarı neden hala da olmadı diye biliyorsun sürekli olarak baskı altında bırakıyor yönetimi. Ama Fenerbahçe'nin de hamleleri, Beşiktaş'ın da mesela ben birçok arkadaşımdan Galatasaraylı Fenerbahçe'li arkadaşımdan şeyi duyuyorum. Fena değil ha. Mesela teknik adamın gerçekten nasıl oyunu oynattığını bilmeden de birilerinden duyup abi çok iyi bir teknik adam almışsınız. Ondan sonra işte iyi transferler o yaptırıyor bak. Abi güzel takım kuruyor Beşiktaş, fena değil ha. Yani öyle Kasım'da havlu mavlu yok artık galiba. Güzel bir lig olacağı benziyor ya, döndü. Yani bunu hissettiriyor rakibe de.
4: Abi Beşiktaş'ın şu andaki transferleri kağıt üzerine baktığımız zaman kötü değil Doğan abi.
0: Değil tabii canım.
2: Soru cevap devam edecek.
3: Radyo Gol. Türkiye'nin en genç spor radyosu.
2: Soru cevap devam ediyor.
4: Yani Salih Özer olsun, işte Nübel olsun, Muatrağı olsun, Kasto Muatrağı, Doğan Alemdar, İlhan Fakili, yani bunlar kötü isimler değil. Yani Nübel'e baktığın zaman Almanya milli takımın ikinci kalecisi. Kasto gelecek vadeden oyunculardan biri. Salih Özcan milli takımın orta sahası. Orkun'la beraber ortaya koyduğu performansı ortada. Doğan Alemdar gelecek vadeden kalecilerden biri. İlhan Fakili gelecek vadeden oyunculardan biri Avrupa'da. Yani kötü transferler yapmadık tabii. Bu transferler yeter mi? Yetmez. Beşiktaş'ın hala 5-6 tane transfer yapması gerekiyor. Beşiktaş'ın yıldız oyuncuları indirmesi gerekiyor. Trossard gibi, işte Vlahovic gibi, işte orta sahaya böyle Torreira tarzı, Josep de Souza tarzı yırtıcı bir adam alması gerekiyor. Bunlarla ilgili de Beşiktaş yönetimi çalışmalarını devam ettiriyor ama şu an Beşiktaş taraftarının aklı fikri Trossard, Leandro Trossard transferinde. Onu da Belçika maçından sonra, bu geceki maçtan sonra artık net bir şekilde konuşmaya başlayacağız Doğan abi. Yani hep ben şunu söyledim. Bazı şeylerde susmak gerekiyor çünkü Leandro Trossard'ın menajeri
0: Hebel.
4: Hebel geçtiğimiz günlerde de söyledim. Ya, inanılmaz bir adam. Ya ilk başlardan kapıyı 5 yıllık bir kontratla açtı. 5 milyon euro imza parası istedi Beşiktaş'tan. İşte 8,5-9 milyon euro yakın bir maaş istedi. Ama geldiğimiz noktalarda şu anda yani bu rakamlar özellikle sözleşme yılı açısından ben daha da aşağı çekilebileceğini düşünüyorum. Çünkü 5 yıllık kontratın ben Beşiktaş yönetiminin Trossard'a vereceğini düşünmüyorum. Zaten oyuncunun da bu rakamlardan ve bu isteklerden haberi olmadığı bir isim ulaşıldı. O da menajerine gerekli uyarılar yapmış. Dün akşam da bir yemek yediler Başkan Serdar Adalı ile beraber. Artık bugünkü Belçika maçından sonra abi yavaş yavaş artık Leandro Trossard transferiyle alakalı net bir şekilde konuşmaya başlayacağız.
0: Şöyle bir şey söyleyeceğim. Birkaç tane...
4: İnşallah eğlenirler. Onu da söyleyelim. İnşallah eğlenirler abi.
0: Tabii kendi çıkarları için başkalarının çekeceği acıyla ilgili hiç ilgilenmeyen Murat Özen'in başkandan izin aldıktan sonra Belçikalı Yıldız'ın menajeri Hebel'le ilgili yaptığı yorum için teşekkür ediyoruz ama şöyle söyleyeceğim.
4: Abi bir dakika sen şimdi laf arası bana çakıyorsun, farkındayım. Başkandan izin almadıyız abi, süreç tamamen bu. Yani ben Beşiktaş menfaati doğrultusunda herkeyi satabilirim abi, hiç problem yok.
0: Murat'cığım istediğin kadar uğraş, adın çıktı 9'a inmez 8'e, ben de böyleyim abi diye sen de kabul ettin bir kere, bitti olay. Bundan sonra o takılmaları yaparım yani.
4: Peki abi.
0: Bak 10 milyon konusunda bir diretme var mı ilk görüşmede? 7 milyona düşürme mi vardı? 8 milyonda orta yol bulundu mu? Doğru gidiyor muyum?
4: Evet.
0: Peki benim ya, istemediğim bir nokta 4 yıl konusunda bir ısrar var imzada. 5 yıl.
4: Evet abi 5 yıl istediler abi. Zaten menajerin bu kurnazlıklarından yönetim çok rahatsız olmuştu. 5 yıl istemişti. Şimdi rakam aşağı doğru çekiyorlar. Çünkü Trossard'a bu konu gönderildi. O da menajerin bu istediği bu rakamlardan rahatsız olduğunu söyledi. Şu anda abi görüşmeler ılımlı bir şekilde devam ediyor. Ben sabah de sorduğumda aynen şu cevabı aldım abi. Genel durumda bir aksilik yok. Maçtan sonra tekrar görüş İnşallah Belçika bir an önce elenir. Çünkü elenmediği takdirde menajer şunu istiyor abi. Oyuncu gidebildiği kadar gitsin. Ben oynadıkça, çünkü abi inanılmaz top oynuyor şu an Trossard. Yani Belçika milli takımı
5: 5 maçta 2 gol 3 asisti falan var diye hatırlıyorum ben yani.
4: Yani muhteşem bir futbol oyunu ortaya koyuyor. Beşiktaş menajer de bu oyunu gördükten sonra

0: her şeyi yaktım sabahtan beri. Totem yapıyorum şu anda.
1: Murat, bir şey söyleyeceğim sana. Sen 4 yılı 5 yıl konusunda Kaan da burada mesela hani evet. Ne düşünüyorsunuz 5 yıl mesela çok değil
0: abi,
1: mi?
0: Abi 5 yıl olmaz abi.
2: 5 yıl olmaz. Trossard bile zaten menajeri için demişti ya benimki de abartmış biraz.
0: Evet abi.
2: Diye söylemişti yani. Tabii ya 5 yıl.
0: 5 yıl olmaz abi. Yani
2: Chelsea böyle bir transferler olabilir. Yapıyor. 6 yıl 8 yıl kontratlar imzalıyor ama 19-20 yaşındaki oyuncuyla bunu yapıyor.
1: Doğru.
0: Yani 5 yıl olmaz abi. Yani 3+1 olur abi büyük bir ihtimal. Öyle gözüküyor şu anda. Veya 3 yıl olur. Onu tabii o andaki görüşmelerden çıkacak sonuca göre konuştu ama 5 yıl çok anormal bir rakam.
1: Bak,
0: abi.
1: Bak mesela
0: yani.
1: Sana şunu söyleyeceğim. Bunu duymaya alışık değiliz. Aslında böyle şeylerin olmasını da çok yeni yeni öğrendi bazı bizi dinleyenler. Biliyorsun bir futbolcu geldiğinde futbolcuya ev bakılır.
2: Evet.
1: Ya kulübe ait olan dairelerden, evlerden biri, villalardan biri, işte Boğaz manzaralı isterler, bilet isterler, bilet, tatil isterler, çocukların eğitim masrafları falan. Aziz Başkan ne yaptı biliyor musun Murat? Dedi ki bundan sonra ev kiralama, kira sözleşmesi, kulüp tarafından konut sunulması, uçak bileti, böyle çocuk okutma, bunlar bitmiştir diye açıklama yaptı.
0: Ama Aziz Başkan yapabilir.
1: Ya bunu her kulüp yapamaz artık kolay kolay.
0: Ya
1: hani mevcut olanlar ne olacak falan diye soru gelebilir.
2: Evet, evet abi.
1: Mesela onlar devam edecektir herhalde çünkü onlarla bir anlaşma yapılmış. Yani bundan sonrası için diye söylüyor.
0: Abi genelde kulüplerin anlaşma stratejisi, mantığı çok farklı oluyor. Yani o yüzden ya bu duruma bir şey diyemem abi ya. Şimdi belki Başkan Serdal'ı başka bir strateji izler. İşte Aziz Yıldırım başka bir strateji izler. Ya bunlar başkanlığının kendine göre stratejileri.
1: E tabi canım, mutlaka herkesin bir hamlesi vardır yani. Hani vardır imkanları abi, yani doğrultusunda gider yani.
0: O yüzden bekleyip görmek lazım abi. Yani çok fazla bu konularla ilgili yorum yapmanın bir mantığı yok. Çünkü biliyorsun uçağa binip de uçaktan bavulla inen oyuncular ben tanıyorum abi.
1: Tabii ki.
0: Yani transferi bitti, uçağa merdivenden indi, menajerine haber geldi transfer iptal diye. Adam geri indi yani.
1: Ya.
0: O isimleri de biliyoruz abi.
2: Peki. Abi, aklıma geldi de şey Erdal Tordoğulları'ydı, hani Mario Gomez transferi yapıldığında böyle bir röportajı vardı, şey dedi o zaman hani kemeri taktıktan sonra ben anladım dedi transfer ettiğimizi, o ana kadar hala iptal olabilir diye düşünüyordum diye.
1: Ne zaman ki Mario Gomez kemeri taktı o zaman anladım transfer edildiğini diye olan öyle bir.
0: Abi tabii ki abi, yani transfer döneminde şey bir saniyede her şey değişebiliyor abi. Yani adam menajerin telefonuna mesaj geliyor, diyor ki rakamı 9'a çıkardık diyor, adam masadan kalkıyor, bir ailem acil bir durum var diye masadan kalkıp gidiyor, diğer takıma imza atıyor.
1: Doğru, yani o yüzden hava yoluyla geliyorlar müsait bir yerde inmesin diye büyük bir ihtimalle artık oraya dönecek. Konu neredeyse ya. Ne diyeceğim Murat? Adı gibi süper
0: abi,
1: olsun.
0: Rozier transferi miydi? Gezal transferi miydi?
1: Aynı son transfer
0: olmuştu abi. Yani Galatasaray devreye girme. Gezal'dı galiba, öyle hatırlıyorum. Rozier evet. De olabilir. Galatasaray devreye girdi. Emre Koca da gitti o dönemde. Havaalanına kadar gitti. Adamı kapıda beklediler.
1: En son belgeleri federasyona motosikletle, kurye ile falan yetiştirdiniz.
2: Zaten eskiden de oluyormuş ya abi. Hani böyle oyuncuları kaçırma götürüp getirme.
0: Abi eskiden yani. Mesela o havalar daha iyiydi abi. Kurye ile yetişme. Şimdi artık her şeyi internet üzerinden yapıyorsun ama.
1: Devlet üzerinden transfer ya.
0: Yani eskiden abi onların daha heyecanı vardı ya. Motoru takip ediyorduk. Onun esprileri dönüyordu. Vallahi ben eskiyi çok özledim Doğan abi ya.
1: Ne varsa eskilerde var be Murat.
0: Gerçekten şeyler de var abi.
1: Bu yani, fikstür çekimiyle ilgili yönetimin bir sıkıntısı var mı?
0: Yok abi, herhangi bir şu an bizim duyduğumuz
1: camiada yok. Var mı? Sosyal medyada konuşuldu mu mesela? Bundan
0: abi
1: şikayetçi
0: mesela
1: olan.
0: Galatasaray maçını yine ikinci maçı biz yine deplasmana gidiyoruz abi. Yani...
1: Buyursunlar. Buyursunlar buradan yakalım Murat Bey.
0: Yani abi çok enteresan değil mi yani? Yıllardan beri abi. Bu nasıl bir şans ya?
1: Yıllardan
0: beri eskiden abi. Biz Galatasaray madem... deplasmanlarına ikinci maçlarda gidiyoruz abi.
1: Ama anne eskileri özlüyorum diyorsun. Niye değiştirmeye çalışıyorsun? Eskiler işte bu da. Bu da ev eski.
0: Abi bu eskiyi özlemiyoruz abi. Yeter daha. Yani kaç yıldan beri kendim bildiğim bileli Galatasaray deplasmanındayız abi ikinci maçlarda.
1: İlk maç da 29 Kasım değil mi? 13. hafta Galatasaray'a geliyor. Evet. İnönü'ye.
0: Evet abi. Eyüpspor ilk maç.
1: Evet.
0: Eyüpspor maçından sonra işte derbiler. Yani ya fikstür fena değil abi ama benim aklım hala bu Galatasaray.

0: maçında ya. İnsanlar yani dördüncü hafta Fenerbahçe deplasmanındayız. Sekizinci hafta Trabzon deplasmanındayız. 13. hafta Galatasaray'ı kendi evimize ağırlayacağız.
1: Peki yeni sezonda tribünler konusunda mesela Eyüp maçında stat tamamen dolu mu olur? Yoksa kombine satışlarıyla alakalı o sorunlar, biraz çarşı grubuyla yönetim arasında problemler, başkan neden taraftarla o kadar didişti mi dişti falan diye eleştiriler, sen ne diyorsun bu konuya?
0: Abi başkan böyle bir karar aldı, şeyde enteresan bir konuşma yaptı
1: divanda.
0: Evet, evet. Sonra kombinelerle ilgili hatalar, karar listediği bir hata verdi. Sorduğumuz zaman teknik bir arıza dendi. Sonra o teknik arızanın düzeldiğine yönelik sosyal medyada bilgiler okuduk. Abi Beşiktaş'ın sahibi taraftarıdır abi. Biz bunu hep söylüyoruz. Ben her zaman söylüyorum. Umarım bir an önce aradaki bu kriz çözülür. Bundan başka diyecek bir şeyim yok abi. İnşallah çözülür abi bu sorun.
1: Peki fiyat yani, konusu mesela, tamam karar listeyi falan geçtim de, fiyat konusundaki artışın sebeplerini uygun görüyor musun?
0: Abi yok, görmüyorum. Çok yüksek rakamlar. Gerçekten bence fiyatlar pahalı. Ama her yönetimin bir stratejisi var. Bu yönetim bu stratejiyi sergiledi abi. Ya bu dönem bu stratejiyi sergiledi.
1: Tamam, ben ona da saygı duyarım. Şey eleştirisine ne diyorsunuz? Kaan'a da soruyorum. Hangi maça etki etti ki taraftarımız rakibi baskı altına alabildi, selfie çekmekten başka, oturmaktan başka bir şey yapmadı gibi bir eleştirisi oldu ya, buna katıldım.
0: Bence doğru açıklamalar değildi abi.
2: Bence de hoş değildi abi. Yani
1: ne gerek var?
2: Belki gerçek olabilir kendi açısından ama bunu dile getirmek bence doğru değildi. Şimdi ben de geçen sezon gittiğim birçok maç vardı. Mesela ben bunu kendi arkadaşlarım arasında söyledim. Aslında aynı fikirdeyim. Mesela bazı şeyleri çok net gördüm. Biz eskiden giderdik işte o kapalı türbün, o kutu dediğimiz yerde. Hani ben mesela bir maç hatırlıyorum. Beşiktaş-Kayseri maçı 3-2 bitmişti. O zaman Gökhan Ünal'lar falan Kayseri'de oynuyordu. Eve geldim, maçın özetini açtım. Annem dedi ki sen maça gitmedin mi? Ya dedim iki golü görmedim. Hani o kadar hani tabii, bağırmaktan kendimizden geçmişiz zaten. Yani amacımız gırtlağımız yırtılana tabii kadar Beşiktaş'ı desteklemek. Şimdi geçen sezon gittiğim maçlar vardı. Mesela şunu fark ettim, ben uzun zamandır gitmemiştim. Maç oynanıyor abi, maç başladı. Biri yanımdan geçiyor, biri elinde oyun, telefonla oyun oynuyor. Biri başka bir şey yapıyor. Hani maçta hakikaten alakasız evet, çok insan var. Yani yanlış da değil. Ama bunu benim söylemem farklı bir şey arkadaş ortamında. Serdal Adalı'nın bütün Beşiktaşlılara bunu açıklaması farklı bir şey. Yani ben Beşiktaş başkanı olsaydım bunu söylemezdim.
1: Peki Murat, hazırlık maçlarını nasıl görüyorsun? Çok baz almıyorsundur tabii, herkesin denendiği, eldeki imkanlar doğrultusunda oynanan maçlar.
0: Abi İtalyan hocamız zaten kamp değerlendirmesini yaparken kolay maçtan orta şiddetli maç ve zor maça doğru istedi takımları. Hı hı. Ben hazırlık kampı maçlarına çok, hele bu kadroyu zaten ölçü almıyorum. Buradaki amaç takımların kondisyon eksikliği giderilsin, maç eksikliği giderilsin. Bu şekilde değerlendiriyorum. Ama istenen futbol az çok belli oluyor. Yani hocanın hırslı bir şekilde sağ kenarında mesela bunu özlemişiz abi ya. Bir videosu vardı, sosyal medyaya düştü. Taylan'ı böyle tutuyor, itiyor, hadi diyor, yürü diyor Taylan'a.
1: Evet yani, evet, o taç kullanırken.
0: Evet evet abi, mesela bunları özlemişiz abi. Bu iyi geldi en azından bünyemize. Ama hocaya inanıyorum abi ben ya. Yani o bunu biliyorsun, ben basın toplantısı, hocanın ilk geldiği gün basın toplantısında sana söylemiştim abi. Yani hocada bir ışık var, böyle hissedilen bir enerji var. Umarım fayda sağlar abi. Yani tabii ki buradaki durum kadroya da bağlı. Yönetimi kuracağı kadroya da, mevcut kadroya da bağlı. Çünkü işte Fenerbahçe Greenwood'u indireceği konuşuluyor. Yani bugün geleceği söyleniyor sosyal medyada Fenerbahçeli muhabirler tarafından. Yani
1: 23.45 diyorlar, Greenwood bu gece geliyor diyorlar Fenerbahçe için.
0: Evet evet, yani mesela bu çok acayip bir isim yani. Greenwood transferi Fenerbahçe için Türk futbol adına önemli bir transfer, ama işte bunun yerine konacak adamlar lazım. İşte Trossard olur, ne bileyim Vlahovic olur, işte orta sahaya daha farklı isimler olur.
1: Lukaku keser yani, mi seni?
0: Abi keser ya.
1: Ben İstersin değil abi mi? Ben Beşiktaş'ta siyahi forveti de sever abi.
0: Abi bizde de bir siyahi böyle hastalığı var biliyorsun abi.
1: Var, bizde var ya.
2: Ama benim için en iyi futbolcu abi sakatlanmıyor.
0: Yani Beşiktaş formasına yakışıyor abi siyahi
1: oyuncular. Ama Beşiktaş'ta gelen oyuncu da sakatlanmasın lütfen artık yani. Lütfen. O da kronik
0: abi, biraz. Abi Lukaku'da zaten, Lukaku'daki tek problem şu an onun sakatlık raporları, onlar inceleniyor. Eğer Vlahovic biraz daha bekletmeye devam ederse Beşiktaş Dokaköy'e yönelir abi.
1: Mesela dün bir Fenerbahçe taraftarı dedi ki İrfan 25'e. İrfan abi dedi ya, iskelete baktığında 30 yaş ve üzeri futbolculardan kurulu bir takımız neredeyse dedi. Yani hani yeni gelecek isimler de neredeyse o yaşlarda. İsmail Hoca çok kadroyu değiştiren de bir adam değil. Bu sakatlıklar olursa ne yapacağız biz dedi. İyi bir kadro kuruyoruz da yaşımız dedi almış başını gidiyor dedi Fenerbahçe için mesela. Evet.
2: Mesela abi İtalyano da tam tersi biri. İsmail Kartal'la futbol bakışı olarak İtalyano çok değiştiriyor. Çok değiştiriyor. Hatta yanlış bilmiyorsam son 2 yılda İlk 11 üst üste hiç oynatmadı. Sürekli değiştirdi. Tabii hani birinci haftadaki ilk 11'ini 6. haftada kullandı tabii. Ama bu hafta bir sağ bekini değiştiriyor.
1: Rakibe göre mi?
2: Evet. Hiç ilk 2 kez üst üste ilk 11 kullanmadı İtalyano son 2 yılda.
1: Ne diyorsun Murat? Hocanın ilk 11 seçimi.
0: Zaten yani şu anda bunu yapması çok normal. Bütün oyuncuları görmek istiyor abi. Bütün oyun sistemini görmek istiyor. Hangi oyun sistemi Beşiktaş'a daha faydalı olacak bunu görmek istiyor. Zaten kamp dönemlerinin asıl sebebi de bu değil mi abi? Yani devamlı değişiklikler yaparak...
1: Yani her maçta oyuncuları... aslında bir takımın ilk 11'ini sayabilmek bazen o takımın tam oturduğunu gösterir ya. Evet. Bizde mesela sürekli olarak ya bu sefer mesela kalen sabittir de tandemin öyledir. Sağ kanatta bu sefer onu, evet, sol kanatta bu sefer onu mu deneyecek diye şey mi yapacağız? Kendi kendimize
0: yorum
1: yapacağız.
0: Abi yapamayacağız çünkü o kadar genişlikte bir kadromuz yok şu anda bizim.
1: He. Bir de öyle bakmak
0: lazım. Fenerbahçe'de, Galatasaray'da bu olabilir. Belki de Beşiktaş'ta şu anda o kadar geniş bir kadro yok abi.
1: Ne, o yüzden elindekilerle idare etmek
0: zorunda. Yani kalede Nübel olur abi genelde. Doğru mu?
1: Tabii canım.
0: Belki solda Rıdvan'la Kassam arasında bir değişiklik yapabilir. Akbodu değişebilir mi abi Beşiktaş'ta?
1: Şu an gözükmüyor.
0: Orkun değişebilir mi abi?
1: Değişmez. Salih oynar.
0: Murillo değişebilir mi abi?
1: Değişmez.
2: Salih'te ben biraz şüphelerim var abi.
0: Trossard değişir mi abi biterse?
1: Yani tabii ki değişmez.
0: O değişir mi abi? Belki değişir. Vlahovic gelirse Vlahovic oynar orada.
1: Yani Lukaku gelirse falan değişebilir.
0: Lukaku
1: falan
0: oynar. Lukaku oynar. İşte ne bileyim, sakatlık olsa değişebilir. Yani
1: Orkun nerede oynayacak sence?
0: 8 oynar abi Orkun.
1: 10 numaramız kim?
2: Transfer
0: belki gibi gelir abi.
2: Yapmak zorunda abi.
0: Ya belki gelir abi.
2: Salih'te de şöyle bir şey var abi. Tabii biz milli takım performansına göre değerlendiriyoruz da geçen sezon mesela Dortmund'da, hani Dortmund da tabii sıradan bir takım değil yani. Hiç ilk 11 çıkmadı sahaya. Genelde rotasyonda kullandı. Tabii bize hani cezbeden ne? Orkun'la özellikle Amerika maçındaki o uyumuydu. Yani Lukaku'da da yine aynı şekilde. Lukaku'nun geçen senesi tamamen kayıptı ama milli takımdaki görüntüsü çok iyi. Yani psikolojik olarak da adam kendini iyi hazırlamış, fiziksel olarak da hazırlamış. Ve Trossard'la da uyumu var. Beşiktaş'la da adı geçiyor Lukaku'nun. Vlahovic de olabilir. Tabii hani yaş farkı da var. Ciddi bir yaş farkı var ikisinin arasında.
1: Murat ne istersin? Lukaku mu, Vlahovic mi?
0: Vlahovic abi.
1: Kaan?
2: Yani sakatlanmayan hangisiyse abi. Onu yani doktorlar karar versin.
1: İkisi de iyiler,
2: İtalyano değil de
1: yeterli.
2: Doktorlarımız karar versin bence burada yani.
1: Peki.
2: Abi, İkisi de çok iyi. İkisi de Beşiktaş için uygun profil abi.
0: Vlahovic bu ligde abi Osimhen etkisi yaratır. Darmadan eder abi bu ligi. Yani bu ligin üstünde aldım abi.
2: Mesela abi İtalyano ile ilgili şunu söyleyeyim. Dedim ya hani ilk 11'i sürekli devam ettirmiyor, değiştiriyor. Yani bunun sebebi de tabii şey... yoğun baskı sürekli yaptığı için hani oyuncuların enerjilerini de korumak istiyor. Yoğurmak istemiyor. Kadronu sürekli dinamik tutmak istiyor. Ama İtalyano'nun oyun tarzında mesela kenar ortalarını da çok kullanan bir hoca. Doğru. Kendi yani hani işte mesela röportajlarında sonra... şunu söylüyor aslında, hani Sarri'den bahsediyor, Klopp'tan bahsediyor, işte Luis Enrique'den bahsediyor, hani oyun tarzı olarak, felsefe olarak onları benimsiyor. Zaten Spezia'yı çalıştırırken de kendisine yeni Pep, küçük Pep de deniyordu İtalyano için. Ama bu oyun tarzına göre kenar ortaların da çok deniyor. O yüzden Beşiktaş'ın santrafor profili çok önemli. Hani bu Lukaku da olabilir, Vlahovic de olabilir, bilmiyorum. Belki kafalarında başka bir isim olabilir, hiç bizim bilmediğimiz.
1: Peki hocanın elimizde kadromuzda bulunan oyunculardan bir tanesine bir dokunuşuyla bu sene çok farklı izleriz diyebileceğin bir isim var mı Murat?
0: Vallahi inşallah Semih Kılıçdaroğlu olur abi.
1: O sürprizi yapar mı? Bak o kadar isimden bahsediyoruz. Semih konusunda
0: mesela abi Semih'in fotoğraflarına baktım. Semih bayağı kilo vermiş. Semih bayağı kilo vermiş abi.
1: Yani yurt dışı yaramış mı diyorsun?
0: Evet abi.
1: Abi bu sene Güven Yalçın gene bizi bitirir mi diye yazmışlar sana. Murat abiye sorsana demişler.
0: Yok abi ya. Yok abi yok.
1: Peki Galatasaray'ın yeni transferini nasıl buldunuz? Onu birazdan yorumlarız.
0: Galatasaray kim aldı ki abi?
3: Soru cevap devam edecek.
4: Radyo Gol. Türkiye'nin en genç spor radyosu.
3: Soru cevap devam ediyor.
1: Şeye Oguçuklu muydu, öyle bir isimdi değil mi?
2: Evet, Brighton'dan.
1: Brighton'dan gelen bir oyuncuyu yeni transfer ettiği açıklandı onun da. Zaten sona yakındı. Leslie Oguçuklu böyle bir isim. 2 milyon euro kiralama, 22 milyon euro satın alma opsiyonu teklif. Böyle bir şeydi. Sonrasında bilmiyorum ne, hangi rakam açıklandı. Bunu da yakında öğreniriz. Sorarız yani. Murat'ım teşekkür ediyorum sana.
0: Abicim saygılar. Seviyorum sizleri.
1: Saygılar bizden.
0: Abime de çok selamlar. Saygılar. Kendinize iyi bakın.
1: Sağ olasın. Murat Özen'le beraberdik. Biz de bir reklam arasına gidelim. Nefes alalım. Çaylar, kahveler tazelensin. Birazdan devam edelim. Devam ediyoruz. Mutlu sabahlar. Sevgiler, saygılar. Bir kez daha hayırlı cumalar dileyelim dinleyicilerimize. Kaan Kıran da bugün bizimle beraber. O da eski bir radyocu. İyi bir Beşiktaşlı. Bu arada hem Murat Özen'le hem onunla konuştuk takım üzerinde. Biraz türbün. Ben maratonda o işte numaralı da Murat kale arkasında basın tribününde izlemediğimiz yer kalmadı. Beşiktaş'ı şöyle bir üzerinden geçerek inceledik. Salih'in transferini, Trossard'ın gelişinde neler yapabilir, Lukaku mu, Vlahovic mi, artık bunlar üzerinden gitmek lazım dedik ama daha yapılması gereken ve kat edilmesi gereken yollar var aslında Beşiktaş'ta. İyiye giden bu hamlelerin sonrasında inşallah devamı gelir beklentisi de doğmuş durumda. Ama tabii Süper Lig ve fikstür çekimi her şeyin önüne geçti. Tabii Dünya Kupası ile beraber inceliyoruz. Bundan sonra Dünya Kupası'ndaki kurallarla da artık Süper Lig'i konuşmaya başlayacağız. Neydi onlar işte? Hakemlerin taç atışlarıyla kale vuruşlarında oyunun gecikmesini önlemek için o 5 saniyelik geri sayımı hangi hakemler ne kadar uygulayabilecek, adil davranabilecekler mi? Mesela bunu çok fazla konuşacağız önümüzdeki dönem içerisinde.
2: Muhakkak bir standart
1: en tartışmalı noktalardan bir tanesi bu olacak. Yani kişiye ve kuruma göre, takıma göre farklı bir algı ortaya çıkacak. Sayanlar olacak. Evet. Tribünler bile sayacak bence büyük bir ihtimalle. Artık hatta bir oldu, iki oldu, üçüncü de kale arkası bilmem ne falan başlar, ben sana söyleyeyim ya. Bir, iki, üç diye öyle devam eder. Bir de hızlı hızlı sayarlar, bir de panik yaptırırlar biliyor musun oyuncuya da.
2: Yani herkesin sayma şekli farklı diye hakem de diyecek, size göre öyle, bana göre,
1: bana göre öyle diyecek.
2: Yani biz her şeyi kendimize uydurduğumuz için muhakkak bu abi bunu da uyduracağız.
1: Tamam, mikrofonu daha yakın
2: tamam,
1: alsana.
2: Tamam, daha yakınlar abi. Şeyde evet. De VAR'da da yine öyleydi. Hani VAR sistemi ilk çıktığında nasıldı? Dediler ki gri pozisyonlara karışmayacak. Hani net, yani tartışmasız pozisyonlara müdahale edecek dendi. Ama bizde öyle olmadı. Yeri geldi çok net pozisyonlara müdahale etmedi. Yeri geldi gri pozisyonlara bile müdahale edip hani kararlar değişti. Yine bu saniye işlerinde de böyle olacaktır, dediğin gibi tribünler sayacak. 5, 6, 7 diyecek. Hakeme göre daha 3. saniyede olacak o belki.
1: Yani ilk çıkış yeri patende elinde olan bazı tezahüratları vardır Beşiktaş taraftarının. Evet. Mesela yere yatsana durumu evet. Vardı artık o yok. Biliyorsun oyuncu evet. Değişikliğinde bile en fazla 10 saniyede çıkmak zorunda. Ya bulunduğu noktanın kenarından çıkacak, diğer oyuncu girecek ya da hızlı hızlı oyuncuyla beraber tokalaşıp öyle çıkacak. Şimdi 10 saniye kuralı da oradan geliyor. VAR işte belli noktalarda gol veya penaltı sonuçlanabilecek korner ve serbest vuruşlar öncesinde hücum oyuncusunun yaptığı ihlalleri VAR tarafından kontrol edebilecek. İhlal tespit edilmesi halinde gerekli disiplin cezası uygulanacak ve köşe vuruşu ya da serbest vuruş tekrar edilebilecek mesela VAR'ın karışmasıyla beraber.
2: Yani umarım Dünya Kupası'nda bunu doğru uygulandığı maçlar oldu, faydalı da oldu, onu gördük. Yani bazı işte kaleci parmaklarına değiyor, top Aslında kornere gidiyor. Hakem onu algılamayabilir. 40 metreden görüyor. VAR'ın bunlara müdahale etmesi bence doğru. Yani yanlış olduğunu düşünmüyorum. Çünkü hakikaten çok ciddi paraların döndüğü bir organizasyondan bahsediyoruz. Yani neyse olsun.
1: Bu kadar işte... teknolojiye rağmen de hala da hakem skandalını konuşmadık mı Dünya Kupası'nda?
2: Konuştuk abi. Her şeyin başı Amerika.
1: Ya. Şimdi yani bu ondan kaynaklanmıyor. Bu organizasyon tabii, bence tabii. Şeyde olsaydı, Hollanda'da da olsaydı aynı şeyleri konuşacaktık yani.
2: Ama bu da yatsıramaz gerçeklerden biri abi, hakem faktörü. Yani şimdi bir laf vardır, hakem her zaman karşı takımı tutar diye. Ya bu değişmiyor, hep bu böyledir. Yani hakem tartışması
1: o çok duygusal bakmamızdan kaynaklanıyor.
2: 50'li yıllarda da 40'lı yıllarda da hakem tartışması vardı, hala devam edecek çünkü insan hata yapmaya müsait
1: tabii canım. Canım yani.
2: Ama işte teknolojiyle bunu mümkün olduğunca minimuma indirmek gerekiyor. Ama işte hakemlerimizin de niyeti yine önemli. Ya tabii biz de niyet okuyamayız. Yani futbolcularda ne kadar hani iyi niyetli onu da tartışılır.
1: Mesela
2: hani hakem aldatmaya yönelik çok işler oluyor.
1: Örnek
2: VAR olmasına rağmen oluyor yani.
1: Seninle aynı takımdayız.
2: Evet abi.
1: Ve kameralara bir anda benim görüntüm yansıdı. Ben sana bir şey söylemek istiyorum ama onu söylerken de ağzımı kapatıp konuştuğumda buna bile şey diyecekler. Ağzını kapattı hemen bunu. Evet,
2: diyecekler çünkü.
1: Mesela hani sadece tartışma ortamlarında o küfürü önleyebilmek amacıyla. Evet. Bizde mesela hani
2: Almiron kırmızı kart gördü işte.
1: İşte hani maçında. Dudak okuyabilme özelliğini Caner'den sonra öğrendiğimiz için biz hani Türk futbolunda
2: bütün net bir şekilde dudak okuyabiliyor yani.
1: Okuyabiliyor artık yani. Hani artık onu net yapan oyuncu da ağzını kapatmadan yapana da aynı ceza verilecek yani, onu da i̇şte söyleyelim.
2: Dudaklarını oynatmadan nasıl küfür edebilir mi herhalde bulabilen.
1: Hatırlamıyor musun Mesut Özil Almanya'da şeyde oynarken milli takımda da ya da ne bileyim İngiltere'de oynarken de konuşmalarını İngilizce yapıyordu, küfürleri Türkçe yapıyordu mesela.
2: Ya yine
1: onu da okuyabiliyorduk.
2: Yine olacaktır yani bu. Yani Türk oyunculardan biri de yine İngilizce, Fransızca Türk hakemine küfür edebilir yani. Çünkü çok gurbetçi de var.
1: Yani biz de abi yabancı dil bilmesek de bütün yabancı dil küfürlerine hakim olduğumuz için biz sadece küfür öğrendiğimiz için ilk.
2: Yani papağana falan bir tane küfür öğretiyoruz ya toplum olarak.
1: Abi yapacak bir şey yok.
2: Keyif alıyoruz yani biz toplum olarak yani küfür etmekten hani fıkra anlatırken hani küfürlü fıkralar daha böyle insanların hoşuna gidiyor çünkü.
1: Şimdi bu kura çekimiyle alakalı tabii inşallah adı gibi süper olur. Süper Lig'in başlangıcı ile alakalı yeni sistem ve bu sistemin işte derbilerin, tokalaşmaların, o krizlerin konuşulduğu sayfalara bakıyorum. İlk fikstür çekiliyor. İşte birinci hafta oynanan maçlardan sonra 17. haftanın ardından tekrar geriye dönüş. Yani 17, 16, 15, 14 diye devam ediyor. Birinci haftaya kadar ikinci yarısında da ligin böyle devam edecek. Tabii bu sistematik ilerlemenin yanı sıra biraz neden o Avrupa maçlarından sonra derbiler de kalktı biliyorsun.
2: Evet.
1: İşte Avrupa dönüşü İstanbul'da oynuyor. Öteki tarafta o Bumur'da oynuyor. Bir de en sevdiklerimden bir tanesiydi. Biz kimi takip ediyoruz durumu vardı biliyorsun. İşte Konya'nın oynadığı takımla biz bir sonraki hafta oynuyoruz. Bizim oynadığımız takımla işte Gençler Birliği oynuyor sürekli olarak gibi böyle şeyler vardı. Onlar da bitti. Ya birçok aslında şeyin önüne geçildi tartışmanın yeni sistemle. Ama gene buradan bir şeyler çıkartıp
2: muhakkak
1: da mutsuz olmayı sürdüreceğiz gibi gözüküyor.
2: Çünkü kimi memnun olacak, kimi memnun olmayacak. Yani bunu da skorlar belirleyecek.
1: Yani bir hakem hatası
2: çünkü bahane
1: bütün
2: arayacak
1: her şeyi
2: insanlar
1: tabii ki
2: yani.
1: Unutturacak yani.
2: Ya bir laf vardır hani yeterince hazırlık yapmamış olanlar bahaneye ihtiyaç duyarlar diye. Yani bu kötü sonuçlardan sonra kimisi fikstürü eleştirecek, kimisi VAR'ı eleştirecek, kimisi yine yapı vesaire konuları yine şu an konuşulmasa da yine konuşulacak.
1: Az önce mesela Colline falan dedik. Colline ile ilgili olarak bu arada Meksika disipline sevk edilebilir diye de bir iddia var. Onu da söyleyelim. Yapmış olduklarından dolayı, itirazdan dolayı aslında hak yenilmesiyle ilgili yani bence haklı bir isyandı Meksika'nın yapmış olduğu. Hiç kimse hakemlerin biri hatta Infantino tarafından etkilenebileceğini iddia edemez. Dürüstlüğünü asla sorgulayamayız diyen isim kim biliyor musun? Az önce bahsettiğimiz hep beraber evet ya falan dediğimiz Collina'ydı. Sevilen hakemlerden biriydi. Collina'ya tepkiler çok fazla. Hakemleri koruyor. Onların çok adil bir maç yönettiğini iddia ediyor. Çünkü biliyorsun kendisi de FIFA'nın baş hakem sorumlusu ve Dünya Kupası'ndaki skandal hakem kararlarını da savunuyor. Diyor ki öyle
2: gerçeği
1: bir şey yok
2: değil,
1: diyor.
2: Gereğini konuşmuş yani. Ya pozisyon itibarıyla Colin'a. Yani Şenol Güneş öyle derdi. Gereğini mi konuşalım, gerçeği mi konuşalım diye de Colin'a gereğini konuşmuş.
1: Şimdi
2: biraz.
1: En son Katar 2022 miydi? Katar evet. 2022'den bu yana %50 daha fazla maç seyrettik biliyorsun. Öncesiyle, içindekilerle, grup aşamalarıyla, evet. sonrasıyla %50 daha fazla maç oynanan bir Dünya Kupası. Ne kadar fazla maç oynanırsa o kadar çok hatanın olabilme ihtimali var diyor. Yani bunlar kasti yapılan şeyler değil diyor Collina.
2: Yani öyle olduğunu biz de düşünmek istiyoruz açıkçası da, hani bana çok masum gelmiyor. Hani bu kadar milyon dolarların, milyon euroların havada uçuştuğu bir yer. Yani Trump'ın bile hani doğrudan müdahale ettiği bir durumdan bahsediyoruz. Yani. Hani hakemlerin hepsinin de hakkaniyetli olduğunu, tamamen adaleti temsil ettiklerini ben düşünmüyorum. Yani hani hakemlik kelimesi de hani hakimden türemiş zaten zamanında, hakimlikten. Ama yani futbolcularda da yine ben aynı şekilde düşünüyorum. Hani çünkü bu işin içinde bir ciddi bir bahis durumu da var. O da beni ve birçok insanı bence rahatsız ediyor. Hani ben tamamen hani sahadaki oyuncuların belirlediğini düşünmüyorum. Her maçı olmasa da bazı maçları o 22 oyuncunun belirlediğini düşünmüyorum abi.
1: Bu arada Dünya Kupası'ndan sonra istifa eden teknik adamların sayısı 14'e mi yükseldi? Öyle bir şey oldu galiba.
2: En son yine Portekiz'in hocası
1: evet, bıraktı. Portekiz'in hocası Martinez. Bu arada Martinez. İskoçya ile anlaştı. Hemen.
2: Geçmiş olsun İskoçya'yı. O zaman yani.
1: O da İspanyol teknik adam. Portekiz'in başındaydı. Belçika'yla çalıştırmıştı. Ve Martinez istifa eden Steve Clark'ın yerine geçti. İskoçya'nın başına geçti. Hemen anlaşmış hem de yani.
2: Ya bilmiyorum hani İskoçya'nın da ne gibi bir beklentisi varsa Martinez çok tartışıldı. Quaresma da çok eleştirdi. Yani hakikaten yerden evet. yere vurdu. Yani çok ağır eleştirdi. Hani 50 maçta takım başına çıktı. Hiçbir şey veremedi dedi Portekiz'e. Ki Portekiz gibi bir kadrodan bahsediyoruz. Yani hakikaten mevkilerinin çok üst düzey oyuncuları var. Hani yine sol bek Mendes belki şu an mevkisinin en iyi ismi dünyada. Yine Vitinha'lar, Neves'ler, birçok oyuncu var. Ve Cristiano Ronaldo'nun olduğu bir takımdan bahsediyoruz. Son Dünya Kupası Quaresma ki yani Portekiz efsanelerinden bir.
1: Orada mesela biz Portekiz vatandaşı olsaydık şunu söyler miydik? Tabii ki bir sevgi var ama artık belli bir noktaya gelmiş Ronaldo ile ilgili olarak nasıl Hakan Çalhanoğlu kadroyu kuruyor gibi bir yorum yapabiliyorsak burada. Herkes buna da bir şekilde inananlar veya ne inanmasa abi gerçek o falan diye yorumlayabiliyorsa Portekiz de aynı şeyleri konuşuyordur diye düşünüyorum ben.
2: Muhakkak.
1: Yani hani Martinez'e de bütün suçu yüklememek lazım. Yani Ronaldo acaba mı belirliyor? Oyundan alamıyor Ronaldo'yu. Şöyle yapamıyor gibi yorum yapmıyor musun sen de mesela? Portekiz'de olsan ya, yapmaz mısın ya?
2: Yaparım abi. Yapmaz olur muyum? Tabii ki yani şimdi hani bir kitap var ya.
1: Hani Messi Manager
2: diye bir kitap var abi. Evet. Orada da Arsene Wenger'in bir sözü var. Yani diyor ki hani takım yönetmek artık bir şirket yönetmek gibi. Çünkü hakikaten milyon dolarlar kazanan oyuncular var. Yani yaşları 25-30 arası veya 20 yaş milyon dolarlar kazanıyor. Hatta takım çalıştırırken hani biri İngiliz, biri Fransız, biri Müslüman, biri başka inançlara sahip, evlisi var, bekarı var, bir sürü oyuncu var. Hani bunları yönetmek bir şirket yönetmek gibi. Şimdi böyle bir yerde tabii ki doğrudan Ronaldo kadroyu kurmuyordur ama fikrini de muhakkak belirtiyordur. Yani biz de halı sahada belirtmiyor muyuz? Hani diyoruz sen şu takıma geç, şöyle olsun, böyle dengesiz oldu abi, sen sola geç. Hani bunu belirtiyoruz ve bu kadar paranın döndüğü bir yerde de yani Ronaldo'nun da fikrini belirtmesi normal. Yani Çalhanoğlu da yine muhakkak söylüyordur. Doğrudan 11'e o yapmıyordur ama hani bu oyuncuyla ben daha rahat ediyorum gibi Montella'ya da söylüyordur. Yani Montella da hayır inat.
1: Beyaz Saray'ın, Dünya Kupası direktörü var. Bir görev. Yani zoraki görevlerden bir tane. Zorlama olmuş çünkü biraz. Beyaz Saray Dünya Kupası direktörü. Andrew Giuliani Amerika Başkanı Donald Trump'ın FIFA Başkanı Infantino'ya Bologo'nun kırmızı kartını iptal ettirmesi için aramasının çok doğal olduğunu, o kadar yatırıma kırmızının iptalinin normal olduğunu söylemiş.
2: Bunlar işte padişahın çok yaşayan şeylerinden Trump'ın. Trump etkileri abi bunlar işte ya, tamamen başka bir şey değil. Ya zaten FIFA'nın hukuk müşavirliği Miami'ye alındı. Avrupa'daydı. Hı-hı. Miami'yi alındı. Hani bu birçok şeyi gösteriyor aslında. Hani çok aslında bunu da saklamıyorlardı. Yani bu da çok acayip bir durum. Hani Trump da rahatça söylüyor. Onlar da rahatça söylüyor. Hani diğer ülkeler
1: bir
2: buna...
1: de şey diyebiliyorlar mesela, pozisyonu görmesek evet. inanacağız da. Evet. Şey diyorlar. İptaline çok şaşırmanızı.
2: Sakat bir pozisyon aslında.
1: Hayır, kırmızı kartı çıkartmasına zaten şaşırmanız gerekiyor. İptal edilmesine değil. Evet. O pozisyona nasıl kırmızı verilir ki diyor. Ya sen Amerika'sın, bir kendine gel. Anladın mı? Sen futbolu ne kadar zamandır oynuyorsun zaten. O pozisyonun kırmızı olduğunu sen belki bu sene öğrendin. O da itirazla
2: Amerika
1: beraber
2: bir kişi
1: gidiyor.
2: Fazla oynayacak. Maça 12 kişi çıkacak deselerdi mesela. Hani itiraz
1: ederler. Öyle olmadı mı zaten?
2: Yani hakemler
1: dışarıdan.
2: Yani öyle.
1: Sağın dışarıdan içinde öyle. Değildi dışarıdan, öyle
2: dışarıdan
1: değil
2: miydi?
1: Hatta
2: hani,
1: 13 değil mi Infantino'yu da koy?
2: Diğer ülkeler buna hani bir tavır alması gerekiyor. Hani tamam, siz askeri veya siyasi alanda Amerika'ya karşı bir tavır alamıyor olabilirsiniz. Hani düşünceniz gereği diyelim. Ama hani futbolda da hani bu tavrı alabilmeleri lazımdı bence yani.
1: Yani bir daha zor gibi gözüküyor. Amerika da girmeyebilir Dünya Kupası mı falan yani.
2: Infantino bence bir daha şey olur mu sence başkan? Bir sonraki seçim.
1: Yani bilmiyorum. Öyle kolay kolay istifa edilen yerler değiller olar.
2: Ya yani Blatter en son şeyi olmuştu artık, böyle skandallar, böyle paralar falan atılmıştı ona.
1: Tabii tabii.
2: Basın toplantılarında falan. Yine de ona da o zaman FBI müdahale etmişti yani. Değil mi? Yani bir de onun
1: bir lobi faaliyeti
2: tabii
1: var.
2: Vardı yani ben önceden hani bir.
1: Bakalım ne olacak? Birinci hafta, ilk hafta 14, 15, 16 Ağustos'ta başlıyor. Ve Gençler Birliği deplasmanına gidiyor Fenerbahçe. Kasımpaşa Trabzon'u ağırlayacak. Beşiktaş kendi sahasında Eyüp'ü. Galatasaray ligin yeni takımı Çorum'u ağırlayacak. Ahmet Sportif Erzurum maçıyla başlıyor. Yeni çıkanlardan hangisi en iyisini göreceğiz. Konya Spor kendi sahasında Rize'yi. Samsun Göztepe'yi. Gaziantep Alanya'yı. Başakşehir'de Kocaeli Spor'u ağırlayacak ligin ilk haftasının maçları. İlk yarının derbi takvimi de belli oldu. Ligin dördüncü haftasında Fenerbahçe kendi sahasında Beşiktaş'ı, altıncı haftada Trabzonspor Trabzon'da Galatasaray'ı, sekizinci haftada Trabzonspor Beşiktaş'ı, dokuzuncu haftada Galatasaray Fenerbahçe'yi, 13. haftada Beşiktaş Galatasaray'ı, 15. haftada Fenerbahçe Trabzon'u ağırlayacak. Derbi programı da böyle. 4, 6, 8, 9, 13, 15. haftalarda derbiler oynanıyor. Hani Galatasaray Fenerbahçe maçlarının tam ortada olmuş olması evet. güzel. Başlangıçta 4. haftada bir Fenerbahçe Beşiktaş maçıyla başlıyor olmak güzel. Ben sezona da bir derbiyle başlanabilir mi diye hep beklerdim İngiltere'de, çünkü çok fazla oluyor
2: şey
1: mesela.
2: Olmadı yine.
1: Hani bir derbiyle maça başlamak, sezona başlamak hiç olmazsa gidişatta bazı dengeleri bozmak anlamına gelir. Ama kaybetmemek adına bir mücadele olur. Çat tartmak bilmem ne falan derken ilk maçları.
2: Yıllar önce
1: çünkü.
2: Olmuştu sanki yani, ya birinci hafta ama ya ikinci haftaydı. Beşiktaş Trabzon maçı vardı, 2000'lerin başındaydı. 2-1 Trabzonspor yenmişti. Bu işte o zaman Da Silva, Aurelio'nun falan, o 4 Brezilyalı Jarro vardı yine. Onların geldiği sezondu. Ya ligin birinci haftasıydı ya ikinci haftasıydı yanlış hatırlamıyorsam. İnönü'de Beşiktaş'ı 2-1 yenmişti Trabzonspor ve ben yani ben Beşiktaş'ıyım ama çok keyif almıştım. Yani hani o Ağustos ayında böyle o atmosfer, hava sıcak falan böyle.
1: Değil mi?
2: Ya çok keyifliydi.
1: Benim mesela
2: yani
1: ben bir de
2: gündüz maçlarını da çok severim mesela.
1: Ya bir derbi gündüz olur mu evet, mesela diye severim. Düşünürsün ama o tabii El Clasico olamadığımız için evet. gündüz olmaz. Yani dünyanın birçok noktasından da izlensin ama kadın ve çocuk ailece gelebilecekleri, işte ulaşımın kolay olabileceği konumlarda hani böyle organizasyonlar olabilirdi ama şöyle bir gerçek var. Mesela maçlarla ilgili öncesinde PAF takımı seyrederdik.
2: Evet.
1: Yani şu anki U19, U20 takımlarını görürdük ve hangi oyuncunun ileride A takım forması giyebileceğinin evet. kararını aslında büyük scouting tribündeki evet. taraftardı.
2: Bu işi bak, yapardı. Bu,
1: şu abi. Falan diye herkes yorumlardı.
2: Mehmet Sedef vardı Beşiktaş'ta. Ben ilk onu öyle görmüştüm.
1: Oktay'ın çıkışı öyle mesela. Tabii, keza hani ilk.
2: Böyle Beşiktaş PAP takım maçı vardı. Kaptan da hatta. O zaman stoper oynuyordu hatta. Sonra beke dönmüştü Mehmet Sedef. Onu böyle ilk orada gördüm. Zaten hani böyle aralarında kendini belli ediyordu. Hani fizik yapısı. Dedim ama bu fena değil yani oynar falan diyordum. Değil sonra mi? Zaten şey oldu. Hani A takıma falan ama hani çok denemeli. Fazla şey olmadı.
1: Bir de şeyi severim ben. Eskiden sezon açılışları yapılırdı. Evet, konserler, işte yeni transferler tanıtılırdı. Anons ettirilirdi. Evet. Futbolcular tribünlerle buluşurdu falan. Şimdi o mümkün değil çünkü transfer dediğin şey son dakika yapılabiliyor. Evet. Kampa yetişip yetişmeyeceği belli olmuyor. İşte ligin ilk haftasında işte listelerin verilmesi verilmemesi kaçıncı haftaya kadar devam edecek? Ne zaman bitiyor transfer sezonu tam hatırlamıyorum ama.
2: Eylül galiba.
1: İşte oraya kadar düşün transfer yapabileceksin yani. Hamle anlamında. Hani belki kriz ortamını fırsata çevirme durumu da
2: tabii
1: yaşanabilecek.
2: Tabii Beşiktaş'ta Fenerbahçe özelinde aslında dördüncü haftada karşılaşıyor olmaları bence onları biraz hızlandıracaktır abi bu konuda. Çünkü olası bir mağlubiyette iki takım için de çok ciddi problem olur. O dördüncü haftaya kadar hani transferi bekleteceklerini zannetmiyorum. Hani dördüncü haftada bir derbi olmasaydı belki yine biraz daha ağırdan alabilirlerdi ama o maça kadar bence iki takım da tamamen kadrolarını yetiştirecektir. Yetiştirmek de zorunda. Ki Beşiktaş için de mesela Eyüp Spor hani küçümsediğimden değil ama daha göreceli biraz daha Beşiktaş'ın işine gelir bir maç olduğunu düşünüyorum.
3: Soru cevap devam edecek.
4: Radyo Gol Türkiye'nin en genç spor radyosu.
3: Soru cevap devam ediyor.
2: İlk hafta evinde oynuyorsun. Yani şimdi
1: bir fırsat da olabilir.
2: Tabii şimdi ilk hafta ne bileyim Başakşehir deplasmanında oynuyor olsaydı Beşiktaş İtalyano için de sıkıntı olabilirdi. Yusuf yönetim için de sıkıntı olabilirdi. Olası bir puan kaybında sezona başlama açısından. Ama içeride kendi sahanda Eyüp Spor'la oynamak ki Eyüp Spor da hani yine birkaç transfer yaptı. Onların da kadrolarında bir 3-4 tane Senegalli oyuncular var yine altyapılarından getirdikleri. Hani çok kolay değil ama görece olarak yine Beşiktaş için bir avantaj.
1: Şöyle son dakika gelişmelerini hemen aktaralım. Fenerbahçe'ye bir Vedat Muriç müjdesi geldi. Yaklaşık olarak 3-4 hafta sahalardan uzak kalacağı söyleniyordu. Vedat Muriç'in ilk maçta yaklaşık 15 ila 20 dakika süre almasının planlandığı ifade ediliyor. Bu hangi ilk maç olduğuna bakmak lazım.
2: Avrupa maçı.
1: İlk hazırlık karşılaşmasında teknik ekibin görev vermesi halindeymiş. Avrupa maçından önce sahaya çıkabilme ihtimali doğmuş. Onu söyleyelim. Fenerbahçeliler için Vedat Muriç belki de bu Gornik maçında ya tabii, sahada olabilme ihtimali var.
2: Yaşadı sezon öncesi kampta ama
1: Ake'de geldi. Yani
2: güçlü kuvvetli bir oyuncu.
1: Kampa dahil oldu. Yani Avusturya'daki kampa Nathan Ake'de geldi. Hatta Fenerbahçe'nin Greenwood'u almaya gittiği haberleri çıktı sabah itibarıyla. Hatta yönetim kurulu üyesi Cihan Kamer ve sportif direktör Oğuz Çetin Greenwood transferinin tamamlanmak ve Marseille ile görüşmek için Fransa'ya gittiği söylendi. Hatta A Spor'da yer alan bir haberdi. Israr devam ediyor şeklinde şu an karşımda açık duruyor mesela A Spor ama 23.30'da bu gece geri dönüşün planlandığı tabii röter de olabilir bir uçuş sarkması söz konusu olabilir. 24 saat içerisinde dünle beraber İstanbul'a gelmesi planlanıyor. Greenwood transferinde 24 yaşındaki yıldız için artık resmi açıklama yapılırsa şaşırılmasın şeklinde bir beklentiye geçildi. İşte bu beklentiler tabii isimler de verilerek söylendi. Çünkü Cihan Kamer ve Oğuz Çetin de gittiler, almaya gittiler, alıp gelecekler. Yani eleği boş dönerse orada biraz sıkıntı olur yani.
2: Bir şeyde Kante transferinde öyle bir şeyler olmuştu. Ciddi tepki aldılar. Ondan sonra Kante transferi bitti. Totalde 100 milyon euroya yakın bir paket herhalde değil mi abi Greenwood? Tam rakamları
1: yani
2: biliyor musun?
1: Yani 8 takside bölünen bir ücret aslında.
2: Yani bonservisi, maaşı, bonuslar vesaire çok ciddi bir şey, yatırım aslında.
1: Bir tane başka, Çorum Spor'un Marcos Felipe ile anlaşma sağladığını, 2+1 yıllık hatırlıyor musun Marcos Felipe'yi? Eyüp Spor'dan
2: kaleciyi
1: aldı. Marcos Felipe ile 2+1 yıllık sözleşme imzaladı. Takımın savunma hattında bir güç beklentisi vardı.
2: Ben kaleciyi zannettim Brezilyalı. Başka Aubameyang haberlerine ilgili ne düşünüyorsun abi? Çorum Spor Aubameyang. Birkaç gündür böyle bir dönüp duruyor ama bilmiyorum tam olarak.
1: Olur mu? Çorum'la ilgili başka haberlere bakıyorum yani, mesela. Bu açıklama yapıldı zaten biliyorsun. Hatta kimdi? As başkandı galiba. Feyyaz Gökel yapmıştı bu açıklamayı. Aubameyang'la ilgili olarak. Ancak henüz resmi bir imza atmadığını, sadece bir görüşme olduğunu falan söyledi.
2: Yani olursa bence çok iyi transfer olur. Çok çok iyi transfer olur. Lige de renk katar.
1: Çorum'dan. Çorum'dan da bir renk bekliyoruz zaten yani.
2: Yani öyle yatmaya gelen bir oyuncu olmaz yani Aubameyang. Yani yaşı kaç olursa olsun çok şey bir oyuncu yani, farklı bir oyuncu Aubameyang.
1: Mesela buradan Galatasaraylı dostlarımıza, dinleyicilerimize soralım. Şalay ayrılığını ister mi Galatasaray taraftarı? Sen mesela Şalay'ın ayrılmasını nasıl görürsün?
2: Galatasaray için dezavantaj olur bu. Bence faydalı, çok faydalı bir oyuncu Şalay.
1: Yani ben mesela, en iyi askerlerden biri mi?
2: Ben beğeniyorum mesela Şalay'ı. Yani çünkü o gözle de çok izledim.
1: Çok eleştirisel tarafı var. Sert oynuyor. Ona var. Yapıldığında hemen anında evet. Ekstra reaksiyon veriyor, gösteriyor. Doğru. Çok kendini yere bırakıyor gibi böyle eleştiriler yapıldı. Ama Şalay gibi oyuncuyu da öyle veya böyle tabii, her takım tabii,
2: ikili
1: ister.
2: Tabii ikili mücadeleden kaçmayan bir oyuncu. Mesela bu çok önemli bir şey. Basıyor, koşuyor.
1: Ha, şu maçı kaldıramaz ağırlığını dediğim maçta olmadı. Şampiyonlar Ligi'nde de gösterdiği performansı. Belli bir standardı var çünkü. Performansı...
2: Beşiktaş'ta Andreas Beck vardı abi. Onun evet. Gibi düşün. Veya Fabian Ernst vardı. Yine evet. O da öyleydi. Yani size 10 üzerinden onu vaat etmez. Ama 10 üzerinden 3'lük 4'lük de oynamaz. Bir 6, 7'si, 8'i zorlar. O standardı evet. Vardır yani. O yüzden faydalıdır yani. Ve problem yaratmaz. Yedek kaldığında da sorun yaratmaz. Ki teknik direktörler sever bu tarz oyuncuları da. Hani kriz çıkarmayan oyuncuları. Sık sakatlanmayan bir oyuncu da değil.
1: Kesinlikle yani, öyle.
2: O yüzden hani yani Galatasaray'dan ayrılırsa kayıp olur. Tabii yerine kimi koyacakları da önemli yani. Şimdi çok üst düzey bir oyuncu getirirsiniz. Salay'dan bahsetmezsiniz. Şimdi Galatasaray'da yıllardır Muslera kaledeydi. Şampiyonluklar yaşadı. Kimse Muslera'yı aramıyor şu anda. Niye? Çünkü yerine yine iyi bir kaleci getirdi. Muslera defteri kapandı. Kimse Muslera aklına gelmiyor. Mesela Beşiktaş'tan işte bu sorunlar yıllarca devam etti. Giden oyuncunun yeri doldurulamadı. Galatasaray bunu daha iyi yapıyor. Hani Salay'ı gönderme durumları varsa da muhakkak demek ki yerine daha iyi birini buldular. Düşünüyorlardır yani.
1: Çok yani benim için kıymetli isimlerden biridir. Çünkü daha önce hiç tanışıklığımız, bir ortamda oturmuşluğumuz falan yok ama bazen profil fotoğraflarından dinleyiciyle bir bağ kurabiliyorsun. Evet. Öyle birkaç tane dinleyicimiz var. Onlardan bir tanesi de Yenal şeye dönmüş. Bir mesaj yazmış. Çok güzel bir analiz aslında. Tado selamlar. Mbappe evlat olsa sevilmezden aslında kötü çocuk değil'e dönmeye başladı, farkında mısın kısmına gelmiş. Dünya genelinde aslında sana da sevgiler yolluyor. Hatta 2-3 Beşiktaşlı yan yana transferi övünce dünya bir süreliğine güzelleşiyor diye yazmış. Eksik olmasın. Hatta o Pazuban'dı kaptanlıkla ilgili evet. Çıkarsın getirsin bana deyip son dakikada oyuna girerken bile onu istemesi. İşte Messi'nin hemen
2: bir
1: kıyaslaması
2: Ronaldo ile ilgili
1: vardı.
2: De bir paylaşım yaptı 2 gün önce Ronaldo maçtan sonra. Ronaldo hani ağladı, gözyaşları, artık Dünya Kupası'nı bıraktı. Ondan sonra da bir paylaşım yaptı. Kendi çocukluk fotoğrafı odada ve duvarda hep Ronaldo posterleri var. Şimdi bütün Ronaldo hayranların da
1: bu arada
2: arkasını aldı
1: tabii. Arda Güler'i arayan kim? Mbappe. Üzülme kardeşim, bazı başarısızlıklar çok daha iyi başarıları beraberinde getirir. Yani iyi düşmen lazım ki yukarıya çıkabilesin evet. Gibi. Yukarı çıkman daha kolay olur sert düşüşlerden sonra falan diye. Öyle bir konuşma yapmış Arda Güler.
2: Evet, şimdi dedik yani programın başında ya Arjantin'de böyle bir şeylik var. Hani bir antipatik gelmeye evet. Başladı. O yüzden şimdi buradan da Mbappe yükselince hani bazı insanlarda şey durumu oluştu. Yani,
1: ya başarı bazı şeyleri unutturuyor.
2: İnşallah Fransa alır gibi.
1: Ya mesela Mbappe... ve Fransa başarısız olsaydı, şimdi evet. Mbappe bize rakip olacak biliyorsun.
2: Evet,
1: Eylül,
2: evet,
1: Ekim, tabii. Kasım bu aylarında.
2: Fena bir grup yani.
1: Yani İtalya, Fransa ve Belçika'ya karşı evet. mücadele edeceğiz ve şu anda İtalya haricinde iki takım da ilerliyor evet. Dünya Kupası'nda. Evet. Hani biz neler yapacağız? Bir de iki tane hemen bahanemiz var. Büyük takımlara karşı iyi oynayan bir takımız. Kapanan takımlara karşı açamayan, çilingiri olmayan bir ekibiz. Ama bu jenerasyona çok güveniyoruz. Bıdı bıdı bıdı bıdı evet. bir sürü şey sayabilirsin. Mbappe sevilen bir konuma geldi. Ama Messi abi çok da kullanıyor. Zaten evet. şeyde de kullanıyordu. İspanya'da evet. da kullanıyordu. Ama yeteneği tartışılmaz. Tabii. Onu da bir taraftan çok da gömmeyelim. Ama insan değil. Evet. Abi işte Messi'm varsa böyle deyip. Başarısız olsaydı abi Mbappe, Neymar bunlar belliydi zaten. Evet. Hiçbir zaman Messi'ler, Ronaldo olamayacaklar tabii. Hiçbir zaman olamayacaklara dönecek evet. yani.

0: gidecekti. Evet. Ama bu turnuvayı bakalım Mbappe ne yapacak? Messi'ye neler yapılacak?
1: Aynı gole ulaştılar bu arada Messi'ye. Evet. Yine 8 yani, gol oldu.
0: Abi Harry Kane gene Harry Kane, anladın evet mı? Yani oradan bir şeye bakıyorsun. Mesela Beşiktaşlılar da bu gece maçı Trossard gözünden izleyecekler. Evet. Yani bir taraftan Trossard iyi oynasın abi, ne güzel adam alıyoruz demek de var. Bir taraftan abi İspanya yense de elense de bir önce kampa katılsa beklentisi de var mesela Murat Özen gibi. Anladın mı yani? Bu bakış açılarıyla alakalı bir konu. Çok zor bir şey. O duygusallık ağır basıyor bazen ister istemez.
1: Peki abi sende eski dünya kupaları duygusu var mı?
0: Yok tabii ki. Bir kere saat diliminden dolayı. Evet. Mesela bizim maçlardan bir tanesi de keşke 19'da 22'de 23'te olsaydı da biz de onu tadı tam anlamıyla alabilseydik. Sabah 5'te 6'da değil yani.
1: Mesela Fransa hep gündüz oynadı maçlarını. Bunu bilhassa bununla ilgili bir şey okudum ben. Hani Amerika'nın bu konuda Fransa'yı biraz şey yaptığı.
0: Kolladığı mı?
1: Evet. Fransa'da rahatça izlensin diye.
0: Vallahi
1: ha, ama bunun da bir dezavantajı vardı Fransa için. Çok yüksek sıcaklıktaki derecelerde oynadılar maçları. Yani bazı bir tane maçı mesela 40 derece falandı. Ama Fransa bunu göze aldı. Tabii kadro geniş, büyük. Ama Fransa'da tamamen izlenebildi maçlar. Şey gibi oluştu bende hani o yüzden dedim hani Dünya Kupası'nı, bu heyecanı, hani Dünya Kupası'nı beklemek izlemekten daha heyecanlı vericiydi benim adıma. Yani ben beklerken daha heyecanlı, 3 gün kaldı, 1 gün kaldı, hadi şu saat. Ama Dünya Kupası'nı izledim, eski o şeyi almadım.
0: Ama 82-86'dan
1: itibaren. Yani Amerika'da olması, dediğin gibi saat farkının olması, Türkiye'nin erken elenmesi, ilk maçtan zaten.
0: Meksika yani, Dünya Kupası'nda saat diliminde sıkıntı yok muydu ya? Ben hatırlamıyorum mesela gündüz 14'te 15'te falan maçları seyrediyorduk biz.
1: Evet.
0: Çünkü o maçları seyrettikten sonra mahalle maçı yapıyorduk hemen. Gaza gelip.
1: Evet. Anladın mı? Orada ön plana çıkan oyuncudan bahsediyor. Oymuşuz gibi oynuyoruz.
0: Tabii tabii, orada kendi kendine isim evet. Benim mesela hani şey Oman bıyık falan dediğim zamanları hatırlıyorum ben maç ederken. Gol attığımda evet. Falan.
1: İran'da mesela, Ali Dahi
0: tabii vardı. Ali Dahi'ler falan evet. Olduğu şeyler yani. Ama bilmiyorum ya, o tadı saat diliminden dolayı mı alamadık ya da işte Amerika... İşin içine fitne fesat da olabilir. Bir katakulli mutlaka bekliyoruz
1: gibi. Durup dururken tadımızı kaçırdı diye.
0: Evet yani. Barcelona 20 milyona bu oyuncuyu alıyor. Fenerbahçe Galatasaray 100 milyona. Keriz parası mı bu, nedir bilemedim diye. Adeyemi'yi aldı ya, Karim'i Dortmund'dan evet. Barcelona 20 milyona. Tabii hani bir de şöyle
1: çok,
0: bir şey var. Seni Barcelona istediğinde bazen parayı da geri planda tutabilirsin.
1: Evet.
0: Yani öyle bir beklenti var. Hani seni Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş istediğinde fiyatını yükseltme ihtimalin yüksek olur ama evet, Real Madrid'den abi. Sana hayatında bir kez teklif gelebilir. Evet. Fenerbahçe, Galatasaray seni 3 sene sonra da listesine alabilir.
1: Evet.
0: Yani Barcelona bir kere çağırdı mı çağırır, bir daha da çağırmaz.
1: Evet yani.
0: O da çok önemli detaylardan.
1: Verdiği 20 milyon euroyla şimdi Barcelona'nınki farklı oluyor tabii.
0: Evet.
1: Yani,
0: yani orada bir de o formayı giymek var.
1: Kaz gelecek yerden
0: yani.
1: Tavuk esirgenmesi hesabı.
0: Orada bakmazlar
1: paraya. Bir kariyer var yani. Tabii.
0: Günaydın, yayın konuğunuz kimdir sorusu tabii her dakika açılanlardan da oluyor. O da benim için değerli isimdir, Süleyman Bitmez. Kaan Kıran eski bir radyocudur. Spor radyolarında da eski, Lig Radyo'da belki dinlemişsinizdir. Çünkü bizim dinleyiciler şeydir bir an. Muhabbet sarmadı, hemen bir radyo spora geçeyim.
1: Reklam
0: oradan
1: girdi,
0: bir Lig Radyo'ya geçelim. Reklama girince Lig Radyo'ya geçtik. İşte Erke bunu söyledi. Evet. Barış bunu söyledi sabah.
1: Evet, Erke Tümer'le de biz beraber evet. Yapmıştık. Evet.
0: Orada mesela bunlar söyleniyor zaman zaman. İlker Duralı birazdan başlayacak evet. Mesela. Öbür tarafta işte Mert Elam sabah bunu söyledi. Evet. İşte Ali Erim'le bunları konuştular falan. Böyle şeyler, gezmeler oluyor tabii, kanal kanal dolaşmalar. Kayıtlı sonuçta biliyorsun artık spor tabii, radyolarına tabii. Gerçekten gönül vermiş birçok dinleyicimiz var. Orada da görüyorum ediyorum. Sen de daha önce belki hem sesinden tanıdıkları bir isim olabilir. Bu arada Cihan'ın sesine de benziyor bizim seslerimiz biraz. Hı. Davudi bir kalın evet. Tona da geçtiğimizde şey var. Aynı zamanda ben hem seslendirme ve dublaj konusunda da birçok reklamın da sesidir Kaan. O yüzden sesten tanıma şansınız daha yüksek ama son dönemde oyunculuğu da ön plana evet. Çıktı. En son aktör kendisi ve benim halı saha arkadaşım. Uzun zamandır da hani abi kardeş ilişkimiz
1: evet,
0: vardı.
1: Allah razı olsun.
0: Şey en son oynadığın dizi
1: Fetihler
0: Sultanı'nda
1: Ali Haydar
0: Yeniçeri ağasıydı.
1: Evet, Ali Haydar. Orada tabii benim bıyıklar böyle şeydi.
0: Evet.
1: aşağı
0: pala doğru. Bıyıklarıyla evet. Daha plan ön planda.
1: Ya aslında ben orada böyle
0: ama bir... kıyafet de bir insana bazen yakışır yakışmaz durum var ya, evet. Sana da sağlam yakışmıştı yalnız ya.
1: Böyle sağ ol abi, teşekkür ederim. Ben böyle orada şeyi böyle, yani ben birkaç bölüm için girdim aslında. Sonra hani senarist şey demiş, hani bana da söylediler hani, biz bu karakteri tuttum. Yazdık ama kimin oynayacağını bilmiyoruz. Şimdi benim sesim de orada çok güçlü geliyor. Hani hı-hı. Oradaki ağdalı laflar falan da var. Derken benim rol devam etti. Büyüdü bayağı yani.
0: Bir hatırladığın çok bir replik var çok... mı?
1: Yani hatırladığım... Ya şimdi burada eleştirmeyeyim bu sefer, şimdi onların kulağına gider verir rakip falan. Çok garip şeyler de vardı.
0: Abi
1: yani
0: yakmasaydın
1: yani
0: beni.
1: Mesela ben Fatih Sultan Mehmet'e şey diyorum, hani o da görecek gününü falan. Şimdi böyle bir şey yok aslında tarihte. Abi, mümkün mü böyle bir şey? Benim kardeşim tarihçidir mesela.
0: Çünkü sen isyanı başlatan isimlerden tabii, bir tanesi
1: mesela benim kardeşim içeride. Dedi ki abi hani burada bir garip şeyler var. Ya dedim hani öyle günümüze uyarlamışlar diyeyim ama. Hani ben şeyim, hani bir yerde şey diyorum, hani biz Horasan'dan geldik falan. Şimdi orada bir Bayramiler var, bir Bektaşiler var. Ben Bektaşi ağasını oynuyorum. O yüzden hani böyle Bayramilere karşı...
0: Ya Kanuni Sultan Süleyman'ın biz sadece aşk tabii. Hayatını izledik muhteşem tabii. Yüzyılda, anladın mı?
1: Burada olaylar daha farklı yere geçti.
0: Hani seferleriydi, oydu buydu, İbrahim Paşa ile olan ilişkileriydi. Diğer taraftan Yeniçerilere bakışıydı. İşte kendi çocuklarıyla yaşadığı sıkıntılardı falan. Bazen tabii ki senaryolar... Gerçeği ya
1: değişebiliyor. Bizde şöyle bir şey oldu. Şimdi ben de devam ediyorum ya. Yani. Böyle 11 12. bölüm falan oldu. Devam ediyorum. Şeyi bilirsin. Kenan Çoban bu Kurtlar Vadisi'nde Abdülle'yi oynayan. Hı-hı. Kenan abi de sağ olsun hani böyle sette çok sohbet de ederdik, destek de verirdi. Senaryo geldi. Bir senaryoya bir baktım. Ben ölüyorum. İşte Fatih Sultan Mehmet kellemi kesiyor. Halbuki öyle gitmiyordu. Kenan abi de dedi babuş dedi, kim dedi sana bu kadar iyi oyna dedi, işte iyi oynarsan bak dizden çıkarırlar falan diye. Çünkü hakikaten benim ya iyi de oynadım herhalde diyeyim, öyle diyeyim. Böyle Pakistan'dan, Azerbaycan'dan demek ki oralarda da çok izleniyor. Çok böyle mesajlar almıştım. Yani çok iyi oynadınız falan, ne zaman devam edecek, yeni bir iş var mı diye. Hani kısmet olmadı henüz yeni bir işte. Hani şu an görüştüğümüz bir iki yer var. Umarım olur. Olmazsa da zaten seslendirmeye devam ediyoruz bir şekilde.
0: Yalnız Serkan Çayoğlu da gerçekten Sultan Fatih gibi oynuyor diye yazmış bir arkadaşımız.
1: Yani çok şeydir. Temiz kalpli düzgün insandır yani.
0: Ses tonu çok güzel arkadaşın diye kabul ederim demiş.
1: Teşekkür ederim.
0: Lanet olasıca federallerden bahsetmiyor musunuz siz de diye devam etmiş. Dublaj deyince akla gelen şeylerden tamam, repliklerden biridir diye tabii. Bir dinleyicinin bir şeyi vardı. He, Real taraftarının Mbappe için defol hashtagleri tamamen artık çöpe kalktı. Herkes ya, silmeye başladı ya falan döndü abi, diyor mesela.
1: Bir şey söyleyeyim abi sana sorayım. Ben bir anket gördüm İspanya'da böyle bir şeyi araştırırken bakarken. Real Madrid taraftarlar arasında bir anket yapılıyor. Roberto Carlos mu yoksa Marcelo mu deniyor. Hani Real Madrid'in en iyi sol beki gelmiş geçmiş. Sence ne gibi bir sonuç çıkmış olabilir burada?
0: Gerçekten zor soruymuş ya.
1: %77 Marcelo demişler abi. Ve çok ciddi bir oran.
0: Evet.
1: Ama hani biz tamam, ben de çok beğeniyordum Marcelo. Çok
0: şimdi Carlos'un ama. Oynadığı dönemde evet. Figo'ların, Beckham'ların falan olduğu dönem.
1: Sadece şeyi bulamadım. Acaba hani, hangi yaş aralığındakilere soruldu bu?
0: Yani, Nihat'ın dünyanın en pahalı barajını kurdurduğu kadro işte yani anladın mı?
1: Los Galacticos.
0: Evet. Ama şimdi Marcelo da Marcelo yani abi.
1: Hani 3 yıl üst üste
0: Carlos'a karşılıkta yani. Koyabileceğim başka da bir isim bilmiyorum. Yani Türkiye'de bir dönem, o dönemde mesela siyasette bile sol konuşulmuyordu. Sol deyince akla Carlos geliyordu yani öyle düşün, öyle bir şey diye. Ama o kadar bizden oldu ki Sivas'ın teknik direktörü oldu düşün yani.
1: Robinho da geldi.
0: Ya Robinho'lar falan. Marcelinho geldi ya Trabzon'a.
1: Evet Marcelinho. Hertha Berlin'de çok beğeniyordum ben onu.
0: Ve
1: bir de Zuma vardı.
0: Belki de o kadar spesifik ve radikal bir gelişti ki Trabzon'a o saç rengiyle girebilmesi mümkün. Yeşil kafayla falan girmişti yani Marcelinho. Turuncuya falan boyuyorduk.
1: Ama Trabzonspor'a yakışıyor o tip oyuncular. Ya işte Yattara da öyleydi yani.
0: Ya ama onun işte kabullenme durumu mesela. Şu jenerasyon evet olabilir. Mesela geçenlerde kim söylüyordu? Barış Alper'in o saçla Rize'ye girebileceğini düşünüyor musun falana dönmüştü konu yani. Hani bizde hala mahalle baskısı, o ilin getirmiş olduğu belli yazılı olmayan kuralları çok fazla var yani. Teşekkür ediyorum. Vallahi hem yazılan mesajlara bugün de böyle oldu. Carlos kim abi ya demiş. Hani Marcelo yanında diye yazanlar da var. Bu arada Sara Yelerti yemiş abi diyorlar, doğru mu diye. Vallahi birçok oyuncunun fit geldiği söyleniyor Galatasaray'da. Ne olacak bakalım. Bir transfer haberi geçti ama bununla ilgili olarak son dakika gelişmelerini bugün takip etmek lazım. Artık yavaş yavaş şeye döndük. Netleşmeye başlıyor. Hem Dünya Kupası bitiyor. Bugün de İspanya-Belçika maçından sonra bakalım ne olacak, neler yaşanacak, hep beraber izleyeceğiz. Biz de pazartesi kısmetse yeni bir haftanın başlangıcında tekrar buluşmak ümidiyle diyelim. Ağzına yüreğine sağlık.
1: Çok teşekkür ederim.
0: Teşekkür abi, ederim. Ayağına sağlık. Kaan Kıran. Her zaman kapımız açık. Murat Özen'le de seninle de Beşiktaş'ı da konuştuk. Tekrar buluşmak ümidiyle, kulağınızdan gol sesi eksik olmasın.
2: Radyo Gol, Türkiye'nin en genç spor radyosu.
3: Bu bir tekrar yayındır.
4: Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.

Türkiye'nin en kaliteli spor radyosu Radyo Gol İstanbul stüdyolarından ve Türkiye'nin kendi saatinde en çok tercih edilen spor programı Çağatay Çıtlak'la 4 Büyük Gündem programına hepiniz hoş geldiniz. Hepinizi sevgiyle, saygıyla ve yürekten muhabbetle selamlıyorum. Takvimlerin 10 Temmuz 2026 Cuma'yı gösterdiği bu güzel ve mübarek günde Rabbim edilen tüm samimi duaları kabul eylesin inşallah. Dertlere derman, gönüllere huzur, hastalara şifa, sıkıntıda olanlara ferahlık, umut bekleyenlere de güzel haberler gelmesini nasip eylesin inşallah diyorum. Tabii bir kez daha anlıyoruz ki insanın en büyük zenginliği, her zaman söylüyoruz, sağlık, en büyük gücü umut, en büyük sermayesi ise güzel insanlarla aynı duaya amin diyebilmektir bana göre. Ben Çağatay Çıtlak, radyoları başında kulaklarını ve gönüllerini bizlere açan, her zaman olduğu gibi evinde, iş yerinde, arabasında, metrobüste, metroda ve hatta yurt dışında her ne şartta olursa olsun bizleri yalnız bırakmayan ve hatta tatil beldelerinde, şezlong üzerinde ve denizde yüzerken sevgili dinleyicilerim bana mesajlar atanlar, özellikle hiçbirinizi kıskanmıyorum, aksine hoşuma gidiyor. İnşallah hepinize Allah daha da güzel nasip etsin güzel tatiller. Tüm dinleyicilerimize tekrar merhaba diyorum. Bugün de Radyo Gol'de Türkiye'nin spor gündemine yön veren programlardan biri olan Çağatay Çıtlak'la 4 Büyük Gündem'de sıcak gelişmeler, özel yorumlar, sizlerden gelen mesajlar, takımlarınızın kamplarından son haberleri ve yine her zaman olduğu gibi her gün birbirinden farklı Türkiye'nin en çok takip edilen spor yorumcuları yine bu frekansta sizlerle birlikte olacak. Harika mesajlar, çok teşekkür ediyorum. Ardı arkasına o kadar güzel yazıyorsunuz ki inanın bu da bana daha çok motivasyon oluyor. Süper Lig 2026-2027 sezon fikstürünü nasıl buldunuz? 0212 273 10-10'da bana bunları yazabilirsiniz ya da Instagram Çağatay Hoca adresinden mesajlarınızı da yazabilirsiniz. Dün gece birçok dinleyicimiz yine Çağatay Hoca Instagram adresi üzerinden bana yazdılar. Birçok dinleyicimizle mesajlaştık. Gerçekten Fransa-Fas maçı beklediğim gibi olmadı. Belki gündüz maçı olmasının etkisi vardı. Belki de Fas'ın en önemli oyuncusunun olmaması çok fark etti. Yani birazcık sıkıcı geldi bana. Beklentilerin üzerinde beklerken beklentilerin altında kalan bir karşılaşma oldu benim için. Sizler de yorumlarınızı yazabilirsiniz. Evet, fikstür çekildi dedik. Uzun maraton var. Yol haritası belli oldu. İnşallah adı gibi süper birlik olur. Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş, Trabzonspor başta olmak üzere tüm takımlarımız mücadele verecek, nefesler tutulacak ve 34 hafta sürecek bu yolculuk türbünleri coşturacak. Her maç yeni bir hikaye yazılacak. İnşallah hakemlerimizin konuşulmadığı bir lig izleriz diyoruz ama tabii bu dileklerimizin hiçbiri hiçbir sene gerçekleşmiyor. Start'a bakıyoruz, 14 Ağustos'ta kapanış 23 Mayıs'ta ve futbol severler tam 53 gündür aşık oldukları renklerden uzaklar. Dün de gerçekleştirildi fikstür çekimi ve yeni sezonda 14-17 Ağustos 2026 tarihleri arasında oynanacak ilk karşılaşmalar. İlk yarı 18-21 Aralık 2026 tarihleri arasında da 16. hafta müsabakalarıyla tamamlanacak. İkinci devre ise 15-18 Ocak 2027 tarihlerinde oynanacak. 17. hafta maçlarıyla başlayacak. Futbol severlerin merakla beklediği bu

Mısınız? O kadar mutluyum ki bu kadar mesaj gelmesi üzerine Facebook'ta yorumlarımız 2000'i geçmiş. Evet, dinleyicilerimiz de yazıyor. Allah razı olsun. Çok teşekkür ediyoruz. İyi ki sizlerle bu yolu yürüyoruz. Tabii Dünya Kupası'nı izledik hep beraber. Dünya Kupası'ndaki kurallar, işte hakemler, taç atışları, kale vuruşlarında oyunun gecikmesini önlemek için bir 5 saniyelik geri sayım vardı. Belirlenen sürede kullanılmayan taç atışları rakibe geçecek, kale vuruşunun gecikmesi halinde rakip takım korner kazanacak, bunlar ilk aklıma gelenler. Yani anlatmak istediğim şu, Dünya Kupası'ndaki kurallar Süper Lig'de de ligimize gelecek. Bakalım neler olacak. Oyuncu değişiklikleri en fazla 10 saniye içinde tamamlanması gerekiyor. Sürenin aşılması halinde oyuna girecek oyuncu oyun durana kadar en az 1 dakika kenarda bekleyecek. Takımı bu sürede eksik mücadele edecek. Bakalım nasıl olacak böyle şeyler. Hep birlikte göreceğiz. İlklerin yaşanması, ben ilkleri her zaman çok severim. Çünkü ilkler hayatınıza farklılıklar getirir ve farkındalığın da sizlere fark yaratmasının farkına varırsınız. Sakatlığı nedeniyle oyunun durmasına neden olan saha dışına çıkan futbolcu yeniden oyuna girebilmek için en az bir dakika bekleyecek. İşte rakibiyle bir sorun yaşarsa, bir gerginlik olursa, ağzını eliyle, koluyla, formasıyla kapatıyorsa direkt kırmızı kart görecekler. Hakem kararına tepki gösteren, sahayı terk eden futbolcularla buna teşvik eden teknik ekip de doğrudan kırmızı kart görebilecek. Başka unuttuğum ne var? Hatalı verilen kararlar, evet, kornerler, ikinci sarı kart pozisyonlarında da artık VAR incelemesi yapılacak. 0212 273 10 10 0542 273 10 10, ya da Instagram kullananlar için Çağatay Hoca adresinde hepinizin mesajlarınızı görüyorum, merak etmeyin. 4 tane spor yazarımız var bugün, onlarla da yayına girmeden önce program akışını yazdım, kendilerini de bu akışa koydum. Hepsinin saati var, hiç merak etmesin sevgili dinleyenlerimiz. Unuttuğumuz kaldı mı? Gol veya penaltı sonuçlanabilecek korner ve serbest vuruşlar öncesinde de hücum oyuncusunun yaptığı ihlaller VAR tarafından da kontrol edilecek. Yani ihlal tespit edilmesi halinde gerekli disiplin cezası da uygulanacak ve köşe vuruşu ya da serbest vuruş tekrar edilebilecek. Mesajlar çok biriktiği için bir es vermek istiyorum. Çünkü sizlerden gelen mesajlar benim başımın üzerinde yeri var. Uğur Çalık, Çağatay Hocam hayırlı yayınlar. Radyonun öbür ucundayız. Seni dinliyorum, inşallah hayırlı bir yayın olur. İnşallah. Çok teşekkürler. Fuat Yılmaz Beyefendi, kardeşim cuma namazından çıktım. Ağzına sağlık, ne güzel dualar ettin. Rabbim razı olsun, sağlıcakla kal. Fenerbahçe'me başarılar demiş. Hayırlı cumalar dileklerimi ben de buradan tüm dinleyenlerimize bir kere daha iletmiş olayım. WhatsApp'tan gelen çok, tabii bir yandan spor yazarlarından da geliyor. Aksal Yavuz da yazmış ama o saatte bitiyor diye ben de mesaj yazıyorum sevgili Aksal Yavuz'a. Çünkü siz de onu bugün istiyordunuz canlı yayına bağlantı için. Merak etmeyin. Çağatay Hocam, İstanbul'dan Resul ben. Ne güzel söylüyorsun yeni kuralları, ama ben bunu yeni tartışmalar olarak görüyorum. Artık yeni şeyleri tartışacağız gibi duruyor. Hakemlere bu konuda çok görev düşüyor. İnşallah kurallarda büyük takım inisiyatifi kullanmazlar demiş. Teşekkür ediyoruz. Yusuf Bey, abi bu Greenwood bugün İstanbul'a geliyor diyorlar. Doğru mu? Evet Yusuf Bey, doğru. Akşam 23.45 gibi planlanıyor. Söz ismini vermeyeyim. İki tane Fenerbahçe'yi en yakından takip eden ve milyonlarca tweet görüntülenmesine sahip olan arkadaşlarımdan ikisi bana da bugün bu bilgiyi verdiler. Saygıdeğer Çağatay Hocam, iyi yayınlar, program cuma günü. Evet, bugün bir saat yapıyoruz. Ne kadar dikkatlisiniz Ferdi Bey, çok teşekkür ediyoruz. Çağatay Hocam, Mısır maçındaki gibi inşallah 1,5 dakika geriye gidilip gol iptali kararı verilmez demiş. Orhan Bey çok teşekkürler. Hasan Bey çok çok teşekkürler. Yine yazan da çok dinleyicimiz var. Onlara da bakıyorum. Bir tanesini bile es geçmek istemiyorum. Boşnak

0: dinleyicimiz öyle yazmış. Benan Şimşek. Selamünaleyküm Çağatay Hocam. Aleyküm selam. Bizim mahallenin cami imamından daha iyi dua ettin. Allah dualarını kabul etsin. Hayırlı yayınlar. İnşallah Benan Bey bil mukabele. Valla Allah benim için ne düşünüyorsanız inşallah size iki katını versin. İzmir'den selamlar. Sorunsuz yayınlar dilerim demiş Aykut Yakut. Çok teşekkürler. Allah senden razı olsun. Hayırlı yayınlar, güzel açılış konuşması için demişler. Satılmış Çınar Beyefendi'ye de sevgilerimi, selamlarımı yolluyorum. Güzel duaların çok teşekkürler. Sizin Allah gönlünüze göre versin. Caner Varım Beyefendi'ye de. Yaşar Kut her zamanki gibi yine beni yalnız bırakmadı. Çok çok teşekkürler. Evet, çok mesaj geldi. Bir kısmını okudum çünkü Hüseyin Necit, sana da çok teşekkür ediyorum. Erhan Polat iyi yayınlar dileklerini iletmiş. Merak etmeyin, hepsini görüyorum mesajlarınızın. O yüzden rahat olun, arkanıza yaslanın. Sivas Spor'dan haber var mı Çağatay Hocam? Sivaslı İlhami, sana da sevgilerimizi, selamlarımızı yolluyorum. Sivas Spor'la ilgili ben bu hafta iki kere bağlantıya geçtim. Oradaki arkadaşlarımıza da gerekli bilgileri ilettim ve inşallah önümüzdeki hafta Sivas cephesinden ya gazeteci ya kulüp yetkilileri adına da bir açıklama alabileceğimiz bağlantılarımız olacak. Yurt dışından Murat Akdoğan, çok teşekkür ediyorum Çağatay Hocam, iyi yayınlar diliyorum demiş. İyi ki varsınız. Evet, gülen dinleyicilerimiz de var. İnşallah dualarda buluşalım sevgili arkadaşlar. Tabii çok teşekkürler. Çok çok mesaj var. Ama tabii artık mesaj değil, birazcık da spor yazarı, spor gazeteci dostlarımıza da sözü bırakmak istiyorum. Çünkü şu anda önceden de konuşmuştuk. A Spor yorumcusu, gazeteci, fotomaç yazarı sevgili Hüseyin Özkök şu anda mikrofonun diğer ucunda. Hüseyin abi merhaba, hoş geldin yayınımıza, müsait misin?
1: Merhaba Çağatay, yayınlar kolay gelsin.
0: Çok teşekkür ediyorum. Sevgili Hüseyin Özkök, dinleyicilerimizden de sana bağlanmamı istiyorlardı. Dünya Kupası ile ilgili değerlendirmeni, özellikle de en son Fransa-Fas maçı dün gece bence birazcık benim beklentilerimin altında kaldı. Bir Dünya Kupası değerlendirmesi alabilir miyiz sizden Hüseyin Özkök?
1: Şimdi Dünya Kupası'nı iki ayrı noktada değerlendirmek lazım. Bir tarafta Dünya Kupası'nda yaşanan skandallar, diğer tarafta da işin futbol tarafı. Dünya Kupası'nda yaşanan skandalları zaman zaman konuşuyoruz ama en güzeli bunu Dünya Kupası'nın sonrasına bırakmak ve toplu bir bilanço çıkarmak daha iyi olacak. Futboldan ilerlemek şu anda daha iyi geliyor bana. Ben bu sabahki yayında da birkaç noktadan bahsettim. Mesela sporda olan bazı olaylarla ilgili, ama tabii ki futbolu konuşmak daha iyi şu anda. Çünkü maçlar sürüyor. Ben akşam da Fransa-Fas maçı vardı. Fransa beklendiği gibi, kağıt üstünde olduğu gibi karşılaşmayı çok rahat kazandı. Fas iyi bir takım ama Fransa öyle kompak ve takım halinde iyi savunma yapan bir takım ki Fransa'nın üstlerine gitmeyi denedi ama adeta bütün ataklar Fransa'nın savunması, takım savunması içinde eridi gitti. Yani hiç fırsat yakalayamadılar, tehlike yaratamadılar. Diğer yandan Fransa birçok pozisyon elde etti ama şapkadan tavşan çıkartan iki oyuncusu iki gol buldu. Aslında çok daha kolay goller de bulabilirlerdi. Orada da Fas kalecisi Bono'yu tebrik etmek lazım. Evet. İyi kurtarışlar yaptı.
0: Yani sevgili Hüseyin Özkök, Dembele, Olise, Mbappe, Due dörtlüsü hakikaten yani böyle bir dörtlün olduğu zaman kazanmamak da biraz zor olur değil mi?
1: Bireysel yetenekler bağlamında şu anda Dünya Kupası'nın en iyi takımı Fransa. Ama ben takım oyunu olarak İspanya'yı daha iyi buluyorum. Şu ana kadar gol dahi yemedi İspanya. Onlarda bir tek Yamal var. Hani böyle üst düzey yıldız olarak ve takıma böyle işte senin saydığın isimler gibi katkı yapacak oyuncular bazında Yamal var. Ama diğer oyuncuların hepsi takım oyuncusu ve çok iyi paslaşan, çok iyi anlaşan bir takım. Dolayısıyla yarı finalde ki İspanya'nın bu akşam Belçika'yı geçeceğini düşünüyorum. Yarı finaldeki İspanya-Fransa maçı bu bağlamda çok enteresan bir maç olacak. Adeta bir erken final olacak. Ama Fransa gerçekten müthiş bir takım. Sadece hani 26 kişilik kadrosu değil, 26 kişinin dışında kalan çok sayıda mükemmel oyuncu var Fransa'nın geniş kadrosunda. Şampiyonun en büyük adaylarından biri tabii ki. Zaten Fransa İspanya eşleşmesinden sonra finale kalan takım bence kupayı alır diye düşünüyorum. Diğer taraftan da işte İngiltere ile Arjantin final için kapışacak gibi geliyor bana.
0: İngiltere'de 60 sene oldu değil mi sevgili Hüseyin Özkök? En son evet. 1966 diye hatırlıyorum.
1: Evet evet aynen öyle. İngiltere'de giderek geliştiriyor futbolu milli takım olarak. Son yıllarda bayağı bir gelişim var İngiltere milli takımında. Son iki Avrupa Şampiyonası'nda finale kaldılar biliyorsun. Olamasalar da kupayı. Bu Dünya Kupası'nda da gayet iyi gidiyorlar. Çok iyi oyuncuları var. Başta da Harry Kane olmak üzere işte Jude Bellingham falan. Gayet iyi bir takım. Teknik direktörleri iyi. Thomas Tuchel. Dolayısıyla İngiltere'de benim için final adına diğer favorim. Arjantin'i geçecekler diye düşünüyorum. Evet. Beraber göreceğiz maçlar oynandıkça.
0: Dinleyicilerimizden Murat Akdoğan, Hüseyin Özkök beyefendi son derece yerinde ve kaliteli bilgiler sunuyor. Kendisine teşekkür ederim demiş. Bunu da iletmiş olayım sevgili Hüseyin Özkök.
1: Sağ olsun. Çok teşekkür ederim.
0: Yine gelen sorular var. Birazcık da Süper Lig'e bakarsak. Dün de fikstür çekildi biliyorsunuz. Sümer Bey demiş ki Hüseyin Bey'e göre dört büyüklerin şu ana kadar yapılan transferlerine bakacak olursak en doğru, en hazır takım ya da takımlar hangileri bizlere söyleyebilir mi demiş.
1: Ben baktığımda Trabzonspor'la Beşiktaş'ı transfer bağlamında daha önde görüyorum Fenerbahçe ve Galatasaray'a nazaran. Galatasaray'da zaten hiçbir hareket yok. Hani değerlendirecek bir şey dahi yok şu anda Galatasaray'da. Ama diğer yandan işte Fenerbahçe bir transfer yaptı savunmaya. Şimdi de Greenwood olacak gibi duruyor sanki. Hani anlaşıldığı söyleniyor. Dolayısıyla Fenerbahçe'de iki tane üst düzey transfer yapmış olacak. Ama Beşiktaş bence kaleci başta olmak üzere ki Alex Nübel benim çok yakından tanıdığım bir kaleci. Alman futbolunu yakın takip ettiğim için. Bence Beşiktaş çok iyi bir kaleci transferi yaptı. Diğer yandan Salih Özcan da bence Orkun'la birlikte orta sahada güzel bir ikili oluşturacak. Beşiktaş iyi gidiyor transferde. Ona bakalım sahaya nasıl yansıtacaklar yine hocaları İtalyan'la öyle birlikte. Fenerbahçe'nin zaten iyi ve kaliteli bir kadrosu vardı. Fenerbahçe'nin sorunu şu anda elindeki çok sayıda yabancı. Yani bu yabancıları ne kadarını gönderecek. Zaten yani elinde kalsa bile yani şunu teknik olarak söyleyelim. Bir kulüp istediği kadar oyuncuyla, yabancı oyuncuyla sözleşme yapabilir. Ancak bunlardan sadece 10 artı 4'ünü 28 kişilik kadroya yazabilir. Dolayısıyla Fenerbahçe 14 yabancıyı yazdığı zaman 28 kişilik kadroya geride çok sayıda boşa para ödediği yabancı elinde kalacak. Onlardan artık kaçından kurtulacak onu hep beraber göreceğiz ama Fenerbahçe'nin de bu iki yeni transferi ki biri savunmaya olan neydi? Akanji yok.
0: Fenerbahçe.
1: Fenerbahçe'nin savunmayı aldığı oyuncu.
0: Ake.
1: Tamam evet. Manchester'ın aldığı bir anda Akanji ile karşılaştığında Ake.
0: O kadar çok maç izliyoruz ki tabii Akanji de Dünya Kupası'ndaydı.
1: Ake iyi bir transfer. Greenwood da gelirse tabii ki o da iyi bir transfer olacak. Zaten iyi olan kadroya iki önemli takviye olmuş olacak. Ama dediğim gibi diğer taraftan da çok sayıda elinden çıkarması gereken yabancı var. Fakat hani onların kulüpte olması herhangi bir sorun değil. Bunu da teknik olarak bilgilendireyim insanları. Sözleşme askıya almak falan gibi bir şeyler kullanılıyor Türkiye'de genellikle ama öyle bir şey yok. Sözleşme askıya almak diye bir şey yok. Her futbolcunun lisansı var. Sadece Futbol Federasyonu'nun bir koşulu var. 28 kişilik kadro bildirmek gerekiyor federasyona sezonda kullanacağım. O kadronun dışında kalanlara kulüp yine normal şekilde paralarını ödüyor. Hatta onları Avrupa Kupalarında da oynatabiliyor. Onu da söyleyelim. Böyle bir durum söz konusu. Trabzonspor'un transferleri de gayet iyi. Zaten Trabzonspor son iki sezondur bayağı iyi yerinde transferler yapıyor. Bu önümüzdeki sezonda ben Trabzonspor'dan bayağı iyi işler bekliyorum. Ve inşallah Süper Lig'de dörtlü güzel bir yarış olur. Hatta başka takımlar da katılır. İnşallah güzel, zevkli bir çekişmeli ilk sezonu izleriz.
0: Evet. Yurt dışından Nevzat Bey selamlar. İlk yarısı bana Türkiye-Avustralya maçını hatırlattı diyor. Dünkü Fransa-Fas maçından bahsediyor. İkinci yarı teknik direktörünün maçı seyretmeme farkı oldu demiş. Katılır mı acaba bana Hüseyin Bey diyor. Çağatay Hocam, Hüseyin Özkök Fransa lehine verilen penaltıya ne der acaba demiş dinleyicilerimizden Mehmet Açı Beyefendi.
1: Yani bence penaltı yani.
0: Evet.
1: Hakem sonuçta, hakem direkt daha hiçbir tereddüde bahar bırakmadan penaltı noktasını gösterdi. Ondan sonraki inceleme çok garip geldi bana. Herkese garip gelmiş zaten.
2: Çağatay Çıtlak'la dört büyük gündem devam edecek.
3: Radyo Gol, Türkiye'nin en genç spor radyosu.
2: Çağatay Çıtlak'la dört büyük gündem devam ediyor.
1: 3 dakikanın üzerinde bir inceleme, niye o kadar incelendi, neye bakıldı? Daha öncesinde hani atak başlanmış fazından itibaren olan pozisyonlarda herhangi bir şey mi vardı, evet, bilmiyorum yani. Hı-hı. Sonuçta hakem, VAR'da oturan hakem atak başlangıç fazından itibaren inceliyor penaltıya kadar olan gelişimi. Ama hiçbir şey yoktu. Sonunda da penaltı atışı kullanıldı. Bence haklı bir penaltıydı.
0: Evet. Son olarak peki sevgili Hüseyin Özkök, sizi uğurlamadan Dünya Kupası'ndaki kurallar şimdi ligimize de yansıyacak, uygulanacak. Neler düşünüyorsun? Yeni kurallar...
1: Vallahi yeni kuralların uygulanmayacağı sadece haber olarak yayınlandı. Habertürk TV'deki RTS Spor'daki arkadaşımız Sezgin Gelmez bunu yayınladı. Ama baktığında Futbol Federasyonu'ndan resmi bir açıklama yok. Mesela UEFA bir sirküler yayınladı 3 Temmuz'da. Bütün Avrupa'daki kulüplere gönderdi bu sirküleri. Orada hangi kuralların uygulanıp uygulanmayacağı bildirildi Avrupa kupalarında. Bizim Futbol Federasyonu hala resmi açıklama için neyi bekliyor? Onu bilmiyorum. Yapın açıklamayı. Çünkü bu getirilen kurallar şimdilik geçici olarak isteyen federasyonların uygulanayıp uygulanmama seçeneğine bırakıldı. Hı hı. Yani mesela UEFA diyor ki ben diyor ağzı kapatmadan kırmızı kart vermeyeceğim diyor. Sahayı terk eden futbolcuya kırmızı kart vermeyeceğim. Orada hakem kendi algısıyla nasıl bir kart gösterirse onu biz kabul edeceğiz diyor. Dolayısıyla herkes her uygulamayı yapmayacak. Bundesliga'dan bir açıklama yapıldı geçtiğimiz gün. Onlar zaman geçirmeye yönelik uygulamaları yapacaklarını, fakat yanlış kornere VAR'ın müdahale etmesi için daha sonra karar vereceklerini söylediler mesela. Ve yani diğer iki,
0: o zaman federasyonlar kendilerine göre tercih edebiliyorlar bunu.
1: Evet, evet, ediyor. Bu futbol oyun kuralları kitabına tercih kondu, fakat tercihe bırakıldı. Ama bence vakit geçirmeye yönelik her türlü uygulamayı Futbol Federasyonu'nun yapması lazım. Özellikle benim çok beğendiğim, bu Dünya Kupası'nda en beğendiğim uygulama olan futbolcuların bu sakatlıkla yere yatıp sonra saha dışında en az bir dakika bekleme mecburiyeti. Hı hı. Şimdi dikkat etmişsindir sen Çağatay. Hiç kimse yatıp kalmıyor. Herkes hemen kalkıyor.
0: Hemen yani kalkıyor anında.
1: Bir oyuncu bile görmedik daha yani.
0: Evet, sakat sakat koşuyorlar, sonra devam ediyorlar.
1: Evet, sonra devam. Harika bir uygulama. İnşallah Türkiye'de hakkıyla uygulanır. Dolayısıyla Futbol Federasyonu Hakem Kurulu bir an önce hangi kuralların uygulanacağı konusunda bir açıklama yayınlasın. Biz de bilelim önümüzdeki sezon neler uygulanacak.
0: Peki Hüseyin Özkök, şunu da sorayım. Yani federasyon kulüplere bunu soracak mı? Uygulansın veya uygulanmasın diye onların da şeyini almıyor değil mi?
1: Yok, öyle bir şey yok yani.
0: Federasyonun dediği oluyor yani.
1: Yani bu sonuçta bunu İFAB kararlaştırıyor. Futbol oyun kuralı bu. Kulüplerle hiç alakası yok. Futbolu oynayan kulüplerin konan kurallara uyması gerekiyor. Hani çok abes bir durum olur yani kulüplere sonra. Ya şu kuralı ne dersiniz, uygulayalım falan diyerek. Uygulayalım veya uygulamam diyecek federasyon şu kuralı. UEFA nasıl diyor? Ben şu kuralı uygulayacağım, diğerini uygulamayacağım diye.
0: Evet.
1: O federasyonda bir karar verip uygulamalı bence.
0: Evet, Erzurum'dan Nihat Bey'in sorusunu da böylece cevaplamış olduk. Çok teşekkür ediyoruz. A Spor yorumcusu, fotomaç yazarı sevgili Hüseyin Özkök, bizleri kırmadınız. Yayınımıza da bağlandığınız için.
1: Rica ederek, görüşmek üzere.
0: Hoşçakalın. Çok çok teşekkürler. Evet, Radyo Gol'de 92.2 frekanslarında Çağatay Çıtlak'la 4 Büyük Gündem programına devam ediyoruz. Instagram Çağatay Hoca adresinde yorumlarınız da geliyor. Onların hepsini de okuyacağım, merak etmeyin. Takip alan dinleyicilerimize teşekkür ediyorum. İlker Karabağ, Adem Sözen, Serdal Bey, çok teşekkür ediyoruz. Yine gelen mesajlara bakalım. Birikmesin. Muzaffer Kaya, çok teşekkür ediyorum. Erhan Polat abime selam olsun demiş. Çok da güzel dualar etmişsiniz. Allah razı olsun. Başarılarınız daim, yolunuz açık olsun. Yıllardan bu yana radyo dinlerim, dinleyenlerine senin kadar değer veren, tarafsız yayın yapan radyocu görmedim. Sağ olun Faruk Gergöz Beyefendi'ye de yürekten selamlarımı ve saygılarımı iletiyorum. Kısa bir araya gideceğiz. Bu arada Aksal Yavuz'dan da mesaj gelmiş. O zaman yayına girebiliriz demiş. Kısa bir aranın ardından gireceğiz ama sevgili dostum Mehmet Aya'nın Hürriyet'te bir köşe yazısı vardı. Ona da değinmek istiyorum. Dün akşamki karşılaşmayla alakalı, yani Fransa-Fas'tan bahsediyorum. Hep söylemiştik hani sahibi ayrı yoktu. Çok çok önemli bir futbolcuydu Fas'ta. O da demiş ki Mehmet Ayan, imlenilecek bir futbol mimarisi. Sahibi ayrısız Fas'ın hedefi iyi kapanmak, mümkünse geçiş kovalamaktı. Fransa'nın yapacağı da bıkıp usanmadan bentleri kırmak için doğru setler kurmaktı. Deschamps bu amaçla geniş alan oyuncusu Barcola ile değil, dar olan meziyetlisi Doué ile başladı. İlk yarının genelinde de Dembele, Olise, Mbappe, Doué dörtlüsüyle rakibe çöktü. 4-5 ve 35'te kaleciyi geçemediler. 26'da kazanılan penaltı ise beklenmedik şekilde geçişle geldi. Orada da Bono sahnedeydi. Mbappe'nin cılız penaltısında köşeyi doğru buldu. Fas'ın ilk yarıdaki Saibari'den mülhem hücum çaresizliğini iki rakamla anlatmak gerekirse isabetsiz bir şut ve rakip ceza sahasında bir topla buluşma. Devre arasında hoca bunu keder etmiş olacak ki ikinci yarıya az da olsa hücum anlayışıyla başladı. 7-8 dakika sonra da bitti. 55 civarı sazı eline alan Deschamps'ın öngörüsüne uygun biçimde Doué'nin maharetini öncelleyen Fransa 6 dakikada 2 yıldızıyla aldığı maçı demiş. Fas'ı eleştirebilecek, şöyle yapsalar denecek bir durum yok. Santraforlar oynasaydı hücum etme süreleri artar, belki gol dahi bulurlardı. Ancak konu bunun biraz ötesinde. Fransa sadece teknik değil, güçlü de, sadece hızlı değil, dayanıklı da, sadece disiplinli değil, özgür de, sadece kazanan değil, doyumsuz da. Takımın her oyuna uygun oyuncusu, hatta yedeği var. Dünya yıldızlarının taktiksel sadakati şaşırtacak kadar kavi demiş. Antrenör takımı diyebilirsiniz ama gerek akan oyun gerek duran top organizasyonlarında birkaç saniye sonra ne yapacaklarını tahmin edemezsiniz. Tutarlı ve kararlı bir futbol mimarisi demiş sevgili Mehmet Ayan. Kısa bir araya gidiyoruz. Şu anda Radyo Gol'de Çağatay Çıtlak'la 4 Büyük Gündem programındasınız. Lütfen bizlerden ayrılmayın çünkü biraz sonra sürpriz iki tane bağlantımız var. Türkiye'nin spor radyosu Radyo Gol'de İstanbul stüdyolarında 92.2 frekanslarında kaldığımız yerden devam ediyoruz ve 0212 273 10 10 0542 273 10 10 ya da Instagram Çağatay Hoca adresinde yine mesajlarınızla devam edeceğiz. Hiç merak etmeyin, biraz önce de anonsunu yapmıştım. Sevgili Aksal Yavuz şu anda canlı yayında konuğumuz olacak diye. Evet Aksal abi, sizlerin en çok istediği Milliyet Gazetesi spor yazarı ve HT Spor yorumcusu sevgili Aksal Yavuz, listemizin bu hafta en çok istenilen isimler listesinde bir numara.
4: Eyvallah eyvallah.
0: Aksal abi hoş geldin, nasılsın?
4: Hoş bulduk.
0: Trabzon'da mısın yine?
4: Yok döndüm.
0: Evet, Trabzon'da yakalamadım mı? Hayret.
4: Trabzon'da yakalayamadım, şaşırdım.
0: Evet. İyi misin, her şey yolunda mı sevgili Aksal ya, Yavuz?
4: Çok güzel ya, iyi.
0: Dinleyicilerimiz de sana selam söylediler. Yayına bağlanmadan seni de görmek istediklerini belirttiler. Ben de bunun üzerine seni arama gereği duydum. Sen de her zamanki inceliğine yine kabul ettin sevgili Aksal Yavuz. Tekrar ya, çok teşekkür ediyorum.
4: Sağ ol. Dostlar rica etti mi bunu, emir kabul ederim ben.
0: Estağfurullah, ricamız olur.
4: Eyvallah. Sen de bu arada ekranlardasın, izliyorum. Çünkü bu önceki yıl programda takip ettim yani.
0: Çok teşekkür ediyorum Aksal abi.
4: Kaçırmıyorum, kaçırmıyorum.
0: Sağ olasın abicim, ben de seni.
4: Eyvallah, eyvallah.
0: Şimdi Dünya Kupası'ndaki yeni kurallar ligimizde de uygulanabilir. Aksal abi, bu konuyla ilgili fikirlerini çok merak ediyorum. Aksal Yavuz'un bakış açısından, penceresinden nasıl olur bu kurallar ülkemizde uygulanırsa?
4: Acaba her kuralı yerinde ve zamanında uygulayabildik mi? Önce onu düşünmek lazım.
0: O da doğru.
4: Tabii biraz biraz deleriz yani. Biz kuralı delmeyi severiz. Vallahi bilemiyorum ama...
0: En çok hoşuna giden kural hangisi oldu mesela? Hani futbolcuların sakatlanmaya yönelik olan dışarıda beklemesi mi? Saniye olarak geri sayım mı?
4: Ya her şey güzel de... Bilemiyorum yani, karamsarım ya sevgili Şahatay. Yani futbolcular sakatlıktan sonra hemen şey deniyorlar falan. Ya her şey futbolu güzelleştirmek için ama ne kadar uyacağız yani, onu bilemiyorum. Çok zor.
0: Evet.
4: Ama şeyde hakemler iyi. Bu Dünya Kupası'ndaki, bilmiyorum bana katılıyor musun ama genelde iyi maç çıkartıyorlar.
0: Evet, evet, katılıyorum Aksal abi.
4: Hiç oyuncuların şeyine bakmıyor yani, ne yaparsa yapsınlar yemiyorlar, öyle söyleyeyim.
0: Aksal abi, sorular hemen gelmeye başladı. Hasan İlbaş diyor ki, Aksal abime sorar mısın hocam, Trabzon'da her şey tamam, sadece bir lider oyuncu Marek Hamşik gibi mi eksik diyor?
4: Evet, evet. Şu anda kaç tane, 11 tane transfer yapıldı.
0: Evet.
4: Tahminim 3 tane daha yapılacak ama bu alınan oyuncular biraz ses getirecek gibi geliyor.
0: Yani olay gitti, Zubkov gitti, artık olaya gitti gibi bakılıyor, o yüzden söylüyorum. Bir de Felipe Augusto gitti. Yerlerine gelen 10-11 oyuncu Aksal abi, bu açığı kapayabilir mi fazlasıyla sana göre?
4: Hangi gidenlerin yerini doldurma anlamında mı?
0: Evet evet, yani hani 3 kişi gitti olaydı farz edersek, onun yerine alınanlar yani Trabzon'a daha katkı verdi mi, daha da güçlenmiş oldu mu?
4: Bence güçlenmiş oldu. Daha da tabii bu en azından 6-7 tanesi 11'de oynar diye tahmin ediyorum. Veya 5 tanesi oynasın, Trabzonspor'un kadrosu yavaş yavaş yerine oturuyor. Tabii bunları daha önce de konuştuk. Bu planlama dahilinde yapılıyor hepsi. Bugün olayı evet, iyi bir oyuncu ama nihayetinde gelişimi açık bu oyuncu, geleceğe çok parlak. Onun yerine oynayacak olan oyuncular da kötü oyuncular değil. Zaten genç oyunculara yatırım yapmış olduğumuz zaman ondan sonraki yılları da garanti altına almaktır. Hep bahsettik. Dedi ki Trabzonspor'un İstanbul kulüpleriyle ekonomik olarak baş etme şansı sıfır. O anlamda genç oyuncuları alıp parlatıp satacaksınız. Bu aynı zamanda Avrupa'dan gelecek olan genç oyuncuların iştahını da artırmış oluyor. Kaldı ki 3 sene önce Sayın Ahmet Ağoğlu şöyle bir cümle kullanmıştı. Su alacak paramız yok diye. Su alacak paranız yokken şimdi İstanbul kulüplerinde transfer yarışının içerisinde başa baş mücadele edebiliyorsunuz. Bu bir Trabzonsporlu olarak, bir spor adamı olarak beni çok mutlu ediyorsun. Zaten 3 yıldan beri bu planlama yapılıyor. Her şey yolunda sevgili Çağatay.
0: Çok
4: ama lider oyuncu çıkar oradan. Mesela kaleci bir lider oyuncudur. Ondan sonra Milanovski'ydi değil mi? Rus olan oyuncu. O tecrübeli bir oyuncu. O da evet. Bir lider oyuncudur. Lider oyuncudur ama.
0: Malinovski.
4: Evet. Şimdi alınacak 2 ile 4 tane daha oyuncu var. Biraz onlar ses getirecek gibi bir duyum aldım.
0: Aksal abi yurt dışından Murat Bey, Aksal Bey'e selam ve saygılar demiş. Yine yurt dışı mesajları var. Aksal Bey, hakemlerin futbolculara karşı tavırlarının iyiliğini Messi'yi de dahil ediyor mu diye bir soru var.
4: Ya yok, Messi beğenilmezdi önce. Yani hakemler ama pek de tınlamıyor. Ben Türkiye'de olmuş olsa biraz farklı oluyor bizim hakemler. Hep dönüp aynı yere geliyorum. Orada bir hakemimizin olmaması, her futbol seyirleri gibi, her Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı gibi. İkimizde bir yara olmadı. Çuvalladık orada. Bu süreci yönetemedik ama tabii maçların oynanacağı saatte de çok tuhaf. Açık konuşmak gerekirse ben hepsini takip edemiyorum. Ama tekrar konumuza dönersek, yani hakemlerin nezdinde takımlar, oyuncular pek fark etmiyor. Arada bir böyle ufak tefek hatalar yapılıyor ama insan olduğu yerde hatalar olur sevgili Şahin.
0: İnsanoğlu şaşardı beşerdi diyorsun Aksal abi.
4: Evet.
0: Resul Bey diyor ki Aksal abi selamlar. Trabzonspor transferde son zamanlarda arşa çıktı diyebiliriz. Bir ara Cardozo'lu sezon vardı. Bayağı bir transfer yapılmıştı. Ona benzer bir durum yaşanıyor. Bu kadar transfer yapılıyor ama sizce Fatih Hoca

0: bu baskıyı kaldırabilir mi? Beklenti yüksek olunca stres yönetimi ne olur sizce Aksal abi demiş.
1: Evet evet, şahane bir soru. Ama Cardozo döneminde yapılan transferler de şimdi yapılan transferler aynı değil. O zaman Trabzonspor tuttu, bunu aldı. Öyle söyleyeyim ben size. Ha, kaliteli oyuncular mı? Cardozo çok üst düzey bir oyuncuydu ama Cardozo'nun etrafını donatamıyorsunuz. Yani evet, her Trabzonsporlu şunu söylerdi. Dün gibi hatırlıyorum. Ya Cardozo'yu orta yapın diye. Ama diğer oyuncuların kalitesi o kadar üst düzeyde değildi. Bu bir. Hatta ben size o tarihlerde yapılan transferleri söyleyeyim. 48 tane herhalde ya toplam. 2,5 sene içerisinde.
0: Evet evet, 48. Evet haklısın.
1: 48-49 tane ama yani dediğim gibi tuttuğunu alıyordum. Hatta bir enstantane paylaşım ben sizle. O zamanki Furya'da sayın Hallucic bir yağ ve kan testi yaptığında çıkan sonuçlara bakarak bu takımda olmaz deyip ikinci Furya'ya başarmıştık. Trabzonspor'u yönetişler. Ama şimdi öyle değil. Şu anda bir iki tane oyuncu hariç, diyelim Samet ve Mekan'ı hariç, diğer oyuncudan para kazanabilirsiniz. Veya Molanovski'de hariç. Hı hı. Ama diyelim 8-9 tane, 10 tane oyuncu alındıysa 6-7 tanesini paraya çevirebilirsiniz bir dersiniz. O zaman öyle değildi. Aradaki fark bu. Diğer taraftan neydi şeyi? İkinci soru neydi orada konunun içerisinde?
0: Messi dahil ediyor mu onu sormuştuk.
1: Yok
0: burada
1: yok.
0: Bir de Cardozo. Fatih Hoca bu baskı kaldırabilir mi?
1: Bütün mesele bu. Şimdi Fatih Hoca'nın şeyi kalmıyor da, bahanesi kalmaz. Çünkü başkandan kim istediyse hepsini alıyor. Yani alıp önüne sürüyor. Tabii bunları yaparken de ekonomiyi sürdürebilir hale getirdiniz. Eliniz de çok rahat. Buradan sadece Fatih Hoca'dan her şeyi beklememek lazım. Biz yazarlara, yorumculara da büyük iş düşüyor. Nasıl ki diyelim ben yorumları yaparken yol gösterici olmam lazım. Neler yapılması gerektiği konusunda camiayı aydınlatmamız gerekir. Diyelim bir oyuncu bir sahaya çıkıyor, çok kötü olmaz. Bu sadece tekniği adamın başaracağı bir şey değildir. Ben bakıyorum bazı spor adamlarını da, onların geçmişini de biliyorum. Yani futbolla uzaktan yakından alakaları yok onların. Çıkıyorlar, konuşuyorlar. Emin olun izlediğim zaman pek izlemiyorum ama sosyal medyada önüme düşüyor, açıkçası gülüyorum. Çünkü futbol o değil. Futbol ne bir kulüp başkanının ne bir teknik adamın üstesinden geleceği bir mücadele değildir. Diyelim benzer konular, YT Spor'a çıkıyoruz. Sağ olsun Trabzonspor dostlar, takım taraftarları da aynı. Onları da yorumlarken aynı şekilde yorumluyoruz. Yani Kantar'ın topuzunu başka bir tarafa daha kaçırmamaya çalışıyoruz. Bu yorumları yaparken camiye aydınlatmak lazım. Mesela ben bir şey hatırlatayım size. Trabzonspor Abdullah Avcı döneminde şampiyonluğa giderken bazı spor adamları bunlara Trabzonsporlara dahil dediler ki Trabzonspor şampiyonluğu kartopu oynarken kutlayacak diye. Hatırlıyor musun?
0: Evet evet, öyle bir şey var.
1: Bu çok tehlikeli bir söyledi. O zaman da söyledim. Şimdi de bir kez daha hatırlatayım. Sabra tahammülü olmayan bir camiaya tarih verdiğin zaman, hedef gösterdiğin zaman o insanların sinir ayarlarıyla oynarsınız. Onları çok daha delikanlı yapmış olursunuz. Sabırsızlandırırsınız. O da bir taktik. Yani benzer olası taktiklerim Trabzonspor'un konuştuğum için bu örneği veriyorum. Camiaya aytanacaksın. Bu böyle olur, şöyle olmalı diye. Ne oldu ki Fatih Hoca'ya da başta gazeteciler yardımcı olacak, spor adamları yardımcı olacak. Tabii ki camiye de yardımcı olmalı.
0: Evet. Yaşar Kut diyor ki, Aksal abi senin ve senin gibi aklı başında yorumcuların Trabzon'un bu noktaya gelmesinde çok büyük katkısı olduğunu düşünüyorum demiş.
1: Ne kadar ince sevgili Yaşar. Teşekkür ediyorum. Sağ olun. Yani bu cümleleri duymak beni mutlu ediyor. Hakikaten elimizden gelenin en iyisini yapmaya çalışıyoruz.
0: Ünal Bakırtaş diyor ki, adı Ruslan Malinovski ama kendisi Ukraynalı, karıştırmayalım adam kızmasın sonra demiş. O da bir ironi yapmış.
1: Ya o da haklı, ne yapalım yani şimdi o kadar isim aklımızda, o kadar isimiz aklımızda.
0: Evet.
1: Bağışla.
0: Süleyman Bey diyor ki,
1: ha bunu yazı yazarken hata yaparsak kötü olur işte.
0: Türkiye'deki futbolcu ve hakemlerin kondisyonu yok, yatmak onlara cazip geliyor demiş.
1: Çok şahane söyledi. Altına imza atarım. Ya altına imza atarım. Gerçekten doğru söylemiş. Ya bununla ilgili yani kitap değil de bir köşe yazısı. Arada bir yazıyordum eskiden Milliyet Gazetesi'nde yani 7-8 sene evvel. Ya okuyucu okuyor ama okuyucu başka bir şey yazacaksın okuyucuya ya. Aslında bunlar çok derin konular. Yani alıp masaya yatıracaksın bu konuyu. Türkiye'deki idmanlar nasıl? Sepiyonte Türkiye'ye geldiğinde idman programlarına bakıyor. Diyor ki böyle idman programları diyor 20 sene 25 sene önceden kaldı diyor ya. Düşün bizim programımız bile doğru düzgün değil.
0: Evet. Ercüment Bey ve Menderes Bey diyor ki bak bu da kanayan yaradır. Şimdi Aksal abi sana soruyu soracağım ama bilmiyorum ne kadar zamanda cevap verirsin. Bu sorunun cevabı bayağı uzunmuş gibi geliyor çünkü bana. Fatih Tekke artık bu kadar transferden sonra 1 ila 4 söylemini bırakıp artık şampiyonluğa oynuyoruz diyebilecek mi diyor?
1: Diyebilmedim. Geçen sene gerçekten konuşmuştum. Bir lira dört. Hatırla ben GT Spor'da çok
0: tabii,
1: anlattım.
0: Tabii çok bağlandık seninle.
1: Sana da çok bağlandım. Hoca camiayla gerçekleri paylaşıyorsun.
2: Çağatay Çıtlak'la dört büyük gündem devam edecek.
3: Radyo Gol. Türkiye'nin en genç spor radyosu.
2: Çağatay Çıtlak'la dört büyük gündem devam ediyor.
1: Dilla dört diyor ama ben sezon başı hatırladım. İsmini Trabzonspor için büyük kazanç derdim. Daha sonraki dönemlerde ilerleyen haftalarda insanlar şampiyonluktan bahsetti. Hayır kardeşim olmaz, kısıtlı bir kadro olmaz. O baskıyı hissettiğin zaman hata yaparsın, puan kaybedersin. Çünkü bu lig için daha iyi hazırlanan Galatasaray'da Beşiktaş vardı. O yüzden hocam gerçekleri söylüyordum. İstese de mutlu olurdu. Yani gelsin diyelim. Hani istemem yan cebine koy anlayışı var ya. Öyle bir şey olabilirdi. Şimdi biraz daha farklı olacak. Az evvel de söylediğim gibi onu bizler anlatacağız. Nasıl olacak bu iş diye. Şimdi ben mesela şunu çok rahatlıkla söyleyebilirim. Bu yıl şampiyonluğun en büyük adaylarından bir tanesi Trabzonspor olur. Yani hatta geçen sene de ikinci sohbetlerimizde de vardı. Trabzonspor'un ikincisinde bir şampiyonluğu olur diye. Çünkü niye? Planlamayı bakıyorum. Niye? Sayın Başkan'la ve yönetici arkadaşlara arada bir fikir alışverişinde bulunuyoruz. Anlatıyorlardı bana. Bu yol doğru yoldu. Ama iki yıl önce Trabzonspor yönetimi çok eleştirildi. Başkan çok eleştirildi ve başkan o dirayeti, o duruşu gösterdi, geçti o köprüyü. Anlatabiliyor muyum? O yüzden tabii ki teknik adamların söylevleri çok farklı. Mesela ben Fatih Hoca'ya eleştireceğim tek konu 19 takımındaki oyunculardan yeterince faydalanamadı. O gençlere daha fazla sahip çıkılmalı. Eleştiririm tek konu o. Ama mevcut Trabzonspor yönetimi şu anda o oyuncuları TFF 1. Ligi'ne 2. Ligi'ne falan oralara sevk istiyorlar ve kontrol ediyor. Aynı zamanda ben de takip ediyorum.
0: Aksal abi seni takip ederken çok da önemli şeyler söylemiştin bu dijital mecralarda, özellikle dikkat etmiştim. Şu soruyu sorabilir miyim sana? Trabzonspor'a taraftar neden gereken desteği vermiyor? İş adamları nerede? Kombineler niye 3000'i geçemiyor? Niye kimse loca almıyor?
1: Ya işte beni çok iyi tanıdığın için yarama bastın. Bu bir sosyolojik durumdur aslında bu. Yani evet Trabzon'daki ekonomi şartları pek iyi değil. Ancak ne olursa olsun, şartlar ne olursa olsun Trabzonspor camiasının anlaşanlı kişileri Trabzonspor yönetimine ve Trabzonspor'a yardım etmeli. Eğer böyle bir süreçte Trabzonspor'a yardım etmeyi, loca almayı veya işte kombinelere zengin adamlardan bahsediyorum. Almasanız o zaman ben orada bir kıskançlık görürüm. Derim ki küçük olsun benim olsun, benim olmasa başkasına haram olsun anlayışındaki insanlar pusuya yatmış bekliyorlar. İşte Sayın Ertuğrul Doğan hem MHT Spor'a çıkmış hem MHT Spor'da şöyle demişti ya ben ne yaptım bu insanlara? Niye bana yardımcı olunmuyor diyor. Ama şunu çok iyi biliyorum, Sayın Ertuğrul Doğan tek başına mücadele ediyor. Yani burası yanlış anlaşılmasın, ne Sayın Ertuğrul Doğan tarafını tutuyorum ne geçmişteki yöneticilerin, başkanların tarafını tuttum kaldı. Hepsi benim arkadaşım, hepsi benim dostumdur. İşte o yüzden Sayın Ertuğrul Doğan şunu da söyledi. Yarın bir gün ben başkanlık makamını bıraktığım zaman benden sonra gelen başkanlara da yardım edeceğim diye. Özetle herkes elini taşın altına koyması lazım. Sadece Trabzonspor kupa kaldırdığı zaman gidip o fotoğraf karesine yer almamak gerekiyor. Çünkü insanları ben çok iyi bilirim. Bunları gazeten milliyeti de arkadaşlar arşive baktıklarında görürler böyle yazıları. Ama tamam yani parası olmayan kıl kanaat geçinen çocuğunun harçlığından işte eşine vereceği paradan kesen insanlar için aynı şeyleri söyleyemem. Fakat Türkiye'den zengin iş adamlarını Trabzon'dan çıkar. Trabzonspor'dur çoğu. Bugün bir Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş'a bakıldığında herkes kendini deniyor. O anlamda defalarca şunu söylemişimdir. Kötü günde bu Trabzonspor'un yanında olunca iyi günde ben senin kötü günde yanındayım derken yüzün kızarmayacaksın. Ama maalesef ben bu tür insanları ifşa etmeye devam edeceğim. Devam edeceğim. O yüzden diyorum ki sana sen benim bağrıma basıyorsun diye. Öyle hikayeleri vardır. Ben onu size anlatsam evet. Trabzonsporlar mendili alır gözyaşlarını siler. Yani öyle insanlar vardır. Mesela geçen de Trabzon'daydım. Orada da anlattım. Hiç unutmuyorum. Trabzonspor'da işler kötü gidiyordu. Bir anne özel çocuğunu alıyor. Diyor ki ona Muhammed'im diyor. Kalk diyor. Trabzonspor bizi çağırıyor diyor. Bakın dikkat edin. Stada kimse gelmiyor. Ve o kadın o çocuğunu alıyor. Sırtına gidiyor maça. O gün fotoğrafı çekilmiştir ve ben yazıyı yazarken vallahi gözlerim doldu. Ve o zaman da Sayın Ahmet Ağalan'la şöyle bir çağrıda bulunmuştum. Bu tip insanları şampiyonluk kutlamalarına alın diye. Çünkü gerçek Trabzonspor'u bunlardır. Yani onlarca hikaye var öyle. O zaman Trabzonspor şampiyon olduğu zaman kardeşim sana ihtiyacı yok. Sen kötü günde ol yanında biz anlatırız ona. Biz insanlara paylaşırız. Biz bunu kaleme götürüyoruz ama maalesef. Şu anda Sayın Doğan tek başına bu işi göğüslemiş biliyor ve Allah da onun gönlüne göre vereceğini biliyorum. Başardı bu işi. En azından şunu başardı. Bu borçlara müdahale edilmemiş olsaydı borçun rakamını da size söyleyeyim. 33 ila 35 milyar arasında olacak. 36 milyar bandı olacaktı borç. Trabzon satsanız bu parayı ödeyemezsiniz. Buralardan buralara geldi.
0: Evet.
1: Niye şimdi ama ben
0: kaydetti kendisi de.
1: Ama şunu biliyorum 2-3 maç sonra insanlar başlayacak yine o desteğe mesleğe. Evet. Şampiyonluk kutlamalarında o insanları tekrar görürüz. Hiç merak buyurmayın fakat Çağatay Çıkart'a bana bağladığın zaman isim vermem ama derim arkadaş bu adamlar değil. Ah Çağatay'ıma.
0: Sevgili Aksal Yıldız çok teşekkür ediyoruz.
1: Ben teşekkür ederim.
0: Mehdi Bey var, Resul Bey var. Diyor ki ya abi bir gün sadece televizyonda Aksal abiyle yayın yapsan programlasan ne güzel olur. Zaman yetmiyor Aksal abime demiş.
1: Onu kanala sen söyle de. bir gün sağ olsun. Yani HT Spor'da da Trabzonspor'u dostların ve diğer takım taraftarları da bırakmıyorlar. Yani onların geri dönüşü müthiş oluyor. İşte benim zaten ezelinden beri söylediğim şudur. Evet Türkiye'de 4 tane büyük kulüp var ama üçüne zaman ayrılıyor. Her yorumcu, her televizyon bunu uyguluyor. Mevzu Trabzonspor olduğu zaman maalesef az oluyor. Ben de işte kanallara söylüyorum.
0: Ama her takım taraftar da seni seviyor.
1: Eyvallah.
0: Çok teşekkürler.
1: Son cümlemi söyleyeyim. Hedefi bu arada sevgili Ahmet Selim Kul başta olmak üzere bu anlayışı bana gösterdiler. Dedir abi istediğin kadar konuşabilirsin.
0: Ona da selam olsun.
1: O anlamda da Hedefi Spor ailesine ayrıca bir kez daha teşekkür ediyorum. Allah'a emanet olun. Görüşmek üzere.
0: Görüşmek üzere Aksal abi.
1: Sağ ol.
0: HT Spor yorumcusu, Milliyet Gazetesi spor yazarıydı. Sevgili Aksal Yavuz'a da çok teşekkür ettik. Artık yavaş yavaş tabii programı da noktalıyoruz. Pazartesi günü saat 14'te biliyorsunuz ki sizlerin bir haftadır beklediği bölüm yani Çağatay Çıtlak'la 4 Büyük Gündem programında Söz Milletin köşesi olacak ve pazartesi günü 14 ile 16 arasında bu köşeyi sizlerle birlikte geçireceğiz. Bugün de dinleyen herkese çok ama çok teşekkür ediyorum. Pazartesi günü yine sizlerle sporun kalbinin attığı heyecan hiç dinmediği, işte fikirlerin özgürce konuşulduğu yerde, Radyo Gol'de 4 Büyük Gündem'de tekrar birlikte olacağız. O yüzden bugün de çok güzel bir günde bir araya geldik. Rabbim sevdiklerimizi başımızdan eksik etmesin. Gönüllerimize merhamet, hayatlarımıza da bereket, yarınlarımıza da hayırlar yazsın diyorum. Tekrar görüşmek üzere Çağatay Çıtlak ben. Hepinize mutlu bir hafta sonu diliyorum efendim. Hoşçakalın.
2: Çağatay Çıtlak'la 4 Büyük Gündem sona erdi.
3: Radyo Gol. Türkiye'nin en genç spor radyosu.
4: Kim ne dedi?
5: Dici Futbol'dan herkese selamlar, sevgiler. Ben Muzaffer Canbedir, Yakup Çınar'la beraberiz. Yakup abi hoş geldin.
6: Hoş bulduk. Dici Futbol'da bu kez canlı yayında. Tam da böyle sıcak gündemin ortasında, bir taraftan transfer, bir taraftan fikstür çekimi belli oldu. Evet. Özellikle derbi haftaları çok merak ediliyordu. Sıcak gündemin ortasında canlı yayındayız. Buradan tabii ki çağrı yapalım. Yayına gelecek insanlardan önce bir beğeni çağrısı yapalım. Sonrasında kanala abone olurlarsa zaman zaman böyle sıcak gündemde özellikle Galatasaray transfer gündemine dair gelişmelerle canlı yayında olacağımızı belirtelim.
5: Yani bu ara canlı yayınlar hem iyi izleniyor hem gündem hareketli. Dediğin gibi transfer gündemi var. Özellikle hem taraftarların beklediği ama tabii konuşacağız birazdan. Galatasaray'da özellikle bu arada şunu da hatırlatayım. Süper chat gönderirseniz Yakup Çınar'a sormak istediğiniz sorular varsa onları da tek tek ekrana getireceğim. Okuyacağım. Sizin adınıza seslendireceğim. Galatasaray taraftar transfer konusu açılınca açıkçası çok da mutlu değil. Fikstür çekildi. Fikstürle istersen başlayalım, sonra transfer konularına geliriz. Sayın Aziz Yıldırım'ın bazı söylemleri vardı. Hep biz ikinci maçı kendi o tarafta oynuyoruz diye. Bu sefer işler değişti. İlk maç
6: Kadıköy'de.
5: İlk maç mı Kadıköy'de? Fikstürde.
6: Özür dilerim. İlk maç Ramspark'ta, ikinci maç deplasmanda.
5: Kadıköy'de.
6: Yani Aziz Yıldırım'ın istediği oldu.
5: Oldu, evet.
6: Oldu.
5: Burada bir şey arıyor musun peki?
6: Yok abi, bunun altında ben bir şey aramıyorum ama yıllardır Fenerbahçe taraftarı bir şeyler arıyordu ki. Şunu söyleyeyim Muzaffer.
5: Söyle.
6: Okan Buruk'un gelişiyle birlikte zaten Kadıköy'de Ramspark'a dönmüştü. Son 5 deplasmanda Galatasaray kaybetmedi. 3 galibiyet aldı, 2 beraberlik aldı. Yani Galatasaray için deplasmanda ya da Ramspark'ta oynamasının çok değişen bir tarafı yoktu Fenerbahçe derbilerinde. Son yıllarda Galatasaray'ın o kadro üstünlüğü net bir şekilde, ki Galatasaray kendi sahasında kaybetmesine rağmen İsmail Kartallı Fenerbahçe'ye 10 kişiyle kaybetmişti Galatasaray. Evet. Ama Kadıköy'deki üstünlüğü son 5 yılda net olarak ele almıştı Galatasaray. Evet, Aziz Yıldırım döneminde o 20 yıllık bir süre vardı. Fenerbahçe hiçbir şekilde kendi sahasında Galatasaray'a kaybetmiyordu. Ama Okan Buruk'un gelişiyle o derbi karnesi tamamen Galatasaray'ın lehine gelişmişti. Bu sene de benzer bir durum olsaydı yine speküle edilecekti. O yüzden avantaj ya da dezavantajlı olarak görmüyorum. Kimin kadrosu iyiyse, kimin performansı iyiyse o derbileri o takım kazanacak. Galatasaray bu derbileri Kadıköy deplasmanında kazanırken hep daha iyi kadrolarla çıktığı için kazandı. Icardi ile kazandı, Osimhen ile kazandı. İyi performans gösterdi ki hani Yasin kollara rağmen kazandı Galatasaray Fenerbahçe deplasmanında. O yüzden hani bunun bir dezavantaj olduğunu düşünmüyorum. Sonuçta 9. haftada Galatasaray kendi sahasında oynayacak. Ligin ikinci yarısındaki derbide de Kadıköy deplasmanına gidecek. Dediğim gibi yine burada kadrosu iyi olan, iyi futbol oynayan taraf kazanacak.
5: Şimdi kadrosu iyi olan takım derken Fenerbahçe Mason Greenwood transferiyle çok ciddi bir atak yaptı. Gerçekten çok iyi bir transfer olduğunu düşünüyorum Greenwood transferinin. Özellikle Fenerbahçe medyasına da baktığımızda, Fenerbahçeli yorumcular tarafında ve taraftarlar üzerinde de Osimhen seviyesinde bir transfer olduğu, 24 yaşında.
6: Seviyesinde demeyelim de.
5: Niye?
6: Yani bu ligin ikinci adamı olur Muzaffer.
5: Birinci Osimhen mi olur?
6: Birinci hala Osimhen abi.
5: Abi yani, çok iddialı değil mi bu?
6: İddialı değil mi değil yani. Böyle bir gerçek var. Sen şimdi tamam, Greenwood potansiyelini daha yukarıya taşıyabilir. Manchester United altyapısından çıktığı dönemde işte o dönemin altın çocuğu olarak görünüyordu.
5: Evet.
6: Özel hayatındaki bazı durumlar bir şekilde performansını etkiledi ama iki sezondur Marsilya'da inanılmaz performans ortaya koydu. Hem gol hem asist anlamında. Hani şimdi Musapa'ya, Nene'ye sevinen Fenerbahçe taraftarı Greenwood'u görünce tabii ki kral muamelesi yapacak. Gayet doğal. Geçmiş yıllarda da ben bunun eleştirisini hep yaptım. Çünkü Fenerbahçe şampiyonlukları kaybettiğinde, derbileri kaybettiğinde hep yapıdan bahsetti. Hep hakem performanslarından bahsettiler ama Galatasaray'ın hep daha iyi kadrosu vardı. Ama bu sezona baktığın zaman Aziz Yıldırım bence Greenwood transferiyle gerçekten fark yaratıyor. ki transfer hala bitmedi ama bitme ihtimali gerçekten
5: bitme gözüyle bakılıyor.
6: Yüksek. Hakan Safi'nin görüştüğü bir isimdi. Aziz Yıldırım ya onlar görüştü biz almayalım da diyebilirdi ama evet, öyle yaklaşmıyor. Bence olması gereken de bu. Bu ligin kalitesinin artması gerekiyor. Burada Milat Icardi transferiyle başlamıştı. Dursun Özbek'in ilk seçildiği dönemde Erden Timur'un Icardi transferiyle birlikte ligin seviyesi bambaşka bir yere geldi ki sonrasında hep Fenerbahçe'de, Beşiktaş'ta Galatasaray kadrosunu yakalayabilecek transferler yapmaya başlamıştı ama hep gerisinde kaldı. Ben hala söylüyorum, bunu ilk günde söyledim bu transfer dönemi başlarken, evet Galatasaray şu anda transferde ağır alıyor, taraftar bu yüzden eleştiriyor ki yönetimin yanlış yaptığı noktalar da var, onları da dile getireceğim. Ama hep Fenerbahçe'nin bir adım önünde olacak. Bunu transfer dönemi bittiğinde daha net olarak anlayacağız. Çünkü Galatasaray'ın gündeminde gerçekten bugün bu transferler gerçekleşmiyorsa ya da bir süreç varsa bu transferler zor olduğu için, çok yüksek maliyetler olduğu için, belli süreçleri kapsadığı için. Şimdi Greenwood transferi bugünden yarına biten bir şey değil.
5: Tabii,
6: Hakan Safi'nin görüştüğü, anlaştığı bir isimdi. Ama sonrasında da şimdi mesela sosyal medyada haber çıkıyor, Greenwood bitti diye Fenerbahçe yalanlıyor mesela.
5: Yani orada yalanlama işi birazcık şöyle oldu. Benim oradan anladığım şey şu. Şimdi özellikle sanıyorum burada sosyal medyada da baktığımda Yağız Sabuncuoğlu üzerinden şimdi işte şöyle bir haberi vardı. Tadiç ve Ceko'nun oturduğu villa Greenwood için işte kiralandı. Sözleşme detaylarına eklendi vesaire diye. Ki bu haber çıkmadan önce de Aziz Yıldırım ve yönetimi için şöyle bir şey söyleniyordu. Hani oyunculara çok da el bebek gül bebek sözleşmeler yapılmayacak yönünde. Şimdi bu haberler çıkınca Greenwood'a işte ev tutuldu vesaire. Ben onun yalanlandığını düşünüyorum. Sanki Greenwood transferinin yalanlanması değil de.
6: Tabii canım Greenwood.
5: Hani orada hani oyunculara biz böyle gelen oyunculara yok ev kiralıyoruz, sözleşme yapıyoruz, ev tutuyoruz gibi bir durum yok böyle haberlere. İtibar etmeyin gibi anladım ben yani. Ama tabii şey anlayanlar da olmuş, hani yönetim galiba Greenwood'u yalanladı diye, ama ben öyle olduğunu düşünmüyorum tabii.
6: Evet abi, yani bir süreç, bunlar kolay değil. Tabii ki dediğim gibi Galatasaray yönetimi Fenerbahçe'nin hep bir adım önünde oldu. Her sezon yaptığı transferlerle fark yarattı. Ben bu dönemde de geç kalınsa bile o farklılığın yaratılacağını düşünüyorum ki Galatasaray'ın listesinde öyle oyuncular var. Bu arada fikstür çekildi ama
5: evet,
6: fikstürde yaşanan bir olay var ki az önce sosyal medyada benim önüme düştü. Onu da konuşmak istiyorum. Galatasaray'ın ikinci başkanı Sayın Metin Öztürk elini Barış Göktürk'e uzatıyor ve Barış Göktürk orada elini çekiyor.
5: Öyle mi? Görmedim ben,
6: evet,
5: onu.
6: Evet, şu an sosyal medyada muhtemelen en çok konuşulacak konulardan bir tanesi. Abi çok yanlış. Bak bunu Metin Öztürk de yapsa ben burada eleştirirdim. Şimdi siz Fenerbahçe kulübünü temsil ediyorsunuz. Orada bugün Fenerbahçe büyük bir camiaysa, Galatasaray büyük olduğu için Fenerbahçe büyük. Şimdi Barış Göktürk vizyoner bir adam diyoruz. Tamam mı? İşte kendisini çok iyi yetiştirmiş diyoruz. Ama sen fikstür çekimine geliyorsun. Metin Öztürk sana elini uzatmasına rağmen, yaş olarak
5: elini havada mı bırakıyor?
6: Senden büyük olmasına rağmen elini çekiyor. Ne yapıyor? Taraftara oynuyor. Abi bunu sen yaparsan sen kaybedersin. Sen sportif olarak sahada cevabını vereceksin.
5: Böyle yapıyor, elini göğsüne götürüyor.
6: Bu bir saygısızlık. Bunu yapamazsın, yapmamalısın. Bunu Galatasaraylı yönetici de yapsa ben burada eleştiririm. Yanlış bir şey. Fenerbahçe'yi böyle mi temsil edeceksiniz? Sen yapacağın transferlerle, alacağın skorlarla, sportif başarıyla Fenerbahçe'yi temsil etmen gerekiyor. Sen daha dün Fenerbahçe'de yönetici oldun. Ama zaten bunu dile getirmişti. O zaman da eleştirmiştim. Ne demişti Barış Göktürk? İşte ben Metin Öztürk'ün elini sıkmayacağım.
5: İşte onu söylediği için muhtemelen bugün karşı karşıya geldiğinde.
6: Abi çok yanlış bir tutum. Çok yanlış bir tutum. Bence bunu Fenerbahçeli isimlerin de eleştirmesi gerekiyor. Ben Aziz Yıldırım'ın dahi bu konuyla alakalı Barış Göktürk'e mutlaka tepki göstereceğini düşünüyorum.
5: Yani Barış Göktürk'ün bu Kulüpler Birliği'ndeki meseleden sonra herhalde sanıyorum ki aldığı Twitter, yani Fenerbahçe taraftarlarından aldığı Twitter etkileşiminden etkilenmiş olacak ki.
6: Abi o da doğru değildi. Trabzonspor başkanı çıktı dedi ki kardeşim burada böyle bir şey yaşanmadı. Bak bunu sosyal medyayla yapan herkes kaybediyor. Ali Koç döneminde bu çok yapıldı. Biz bunu hep eleştirdik. Ya sizin bugün Aziz Yıldırım doğru işler yapıyor. Doğru transferler yapıyor. Aziz Yıldırım da Greenwood şovunu yapabilirdi ilk günden itibaren. Kardeşim biz Greenwood'u alıyoruz. Greenwood yaklaştı bize. İşte fedakarlık yapıyor, şöyle yapıyor, böyle yapıyor. Bunu kimse söylemiyor mesela. Aziz Yıldırım'a yakın olan insanlar da söylemiyor. Ne diyorlar? Greenwood pahalı bir transfer.
5: Evet.
6: Ve Fenerbahçe bunun için emek veriyor. E sen şimdi Kulüpler Birliği'nde Metin Öztürk'ün uzattığı eli sıkmıyorsun abi. E taraftarı kutuplaştırıyorsun abi. Ya bu iyi bir şey mi? E kaybeden sen olacaksın. Barış Göktürk kaybedecek bu durumdan dolayı. Metin Öztürk onun büyüğü olmasına rağmen elini uzatıyor. Hani elini uzatmasa deriz ki tamam bak selamlaşmadılar ya da birbirlerinin ellerini sıkmadılar. E Türk futbolunu kaosa bunlar götürüyor abi. Sonra gazetecilere laf atıyorlar. Gazeteciler işte kulüplerin şovmenliğini yapıyor. Kulüpleri savunuyorlar. Yok bize şöyle yapıyorlar, böyle yapıyorlar. Çok yanlış bir tutum. Ve herkesin bu tutumu eleştirmesi gerekiyor abi. Net söylüyorum.
5: Yani bu görüntü zaten
6: abi çok kötü çok, bir görüntü.
5: Gündem olacaktır ve bunun üzerine sorular da sorulacaktır. Sayın Barış Göktürk'e de sorulur, Metin Öztürk'e de sorulur. Nasıl bir cevap verecek bilmiyorum.
6: Abi bunun cevabı yok
5: yani
6: ya.
5: Ne diyebilir
6: bu
5: ki
6: bir
5: zaten?
6: Kere saygısızlık abi. Yani Barış Göktürk'ün yaptığı büyük saygısızlık. Kim olursa olsun ya. Rakibin abi tamam da sen şimdi Galatasaray derbisi oynayacaksın, deplasmana geleceksin. Seni yine kapıda karşılayacaklar. Saadettin Saran'ı Galatasaraylı yöneticiler kapıda karşılamadı mı abi?
5: Evet.
6: Saadettin Saran olduğu için değil abi. Fenerbahçe'nin başkanı Saadettin Saran olduğu için o saygıyı gösterdi. Ama siz bunu yapıyorsanız ve taraftara oynuyorsanız yarın kötü sonuçlar geldiğinde o zaman ben göreceğim Sayın Barış Göktürk'ü. Ona bu eli hatırlatacaklar.
5: E tabii abi yani sezon başında yaptığın eylemler, konuştuğun cümleler, kelimeler hepsi sezon içerisinde karşına geliyor. Sadece Barış Göktürk üzerinde söylemiyorum ama hani örnek olarak mesela şimdi Kulüpler Birliği'nde Yüksel Yıldırım'la yaşandığı iddia edilen olay. Şimdi senin mesela Samsunspor'u çıkıp eğer bir puan kaybedersen sen ne konuşabilirsin?
6: Sen Samsunspor'u motive ettin Barış Göktürk. Yani Samsunspor'la
5: ki zaten Yüksel Yıldırım da buna hazır kabul yani, edelim.
6: Aynen öyle yani, abi.
5: Fenerbahçe'ye karşı.
6: Samsunspor maçlara Barış Göktürk'ün bu demeçlerinden sonra daha motive çıkacak. Ya Muzaffer, Okan Hoca Göztepe maçından sonra Kocaeli ile alakalı bazı açıklamalar yaptı. Kocaeli'ni motive etti. Bunu herkes eleştirdi. Biz de eleştirdik. Gerek yok abi bunlara. Şimdi daha sezon açılmadan yeni bir kriz.
5: Kapıda şu an.
6: Kapıda değil başladı,
5: başladı
6: abi. Böyle bir şey olmaz. Sence Aziz Yıldırım olsaydı Metin Öztürk'ün elini sıkmaz mıydı?
5: Sıkardı.
6: Sıkardı abi.
5: Aziz Yıldırım sıkardı canım. Niye sıkmasın?
6: İşte bu acemilik abi, acemilik. Böyle olursa başarılı olamıyorsunuz. Sosyal medyadan yaşanmamış olayları yaşanmış gibi gösterdiğiniz zaman başarılı olma ihtimaliniz yok. Ali Koç'un başarısızlığın en büyük nedenlerinden bir tanesi bu. Gördüm, sinirlendim, o yüzden anlatmak istedim. Yoksa burada bizim gündemimiz Galatasaray ve Galatasaray transfer gündemi.
5: Aynen öyle. İstersen yavaş yavaş zaten Galatasaray gündemine geçiş yapalım. Süper chatler de geliyor. Onları da birazdan ekrana getireceğim ve
6: yeni sezon açılışıyla istersen bir başlayalım.
5: Başlayalım
6: mı?
5: Abi buyur lütfen.
6: Yani
5: söz sende.
6: Galatasaray taraftarı Galatasaray yönetimini eleştiriyor.
5: Hem de çok ciddi bir şekilde.
6: Evet abi. Eleştiriyor. Şimdi haklılık payı var mı? Var. Hangi konularda onu söyleyeceğim. Şimdi normal şartlarda şunu söylediğiniz zaman ya Dursun Özbek 4 sene üst üste şampiyon oldu ve dünya yıldızları getirdi. Ve her sezon işte ilk sezonunda 30, ikinci sezonunda 30, üçüncü sezonu 60 milyon euro, son geçen sezon 160 milyon euro bonservis harcaması yaptı. Dursun Başkan çıktı dedi ki kardeşim yaptıklarımız yapacaklarımızın garantisidir. Biz bu sezonda sadece kiralık oyuncu almayacağız, bonservis alacağız. Bonservisle de oyuncu alacağız ki evet. Hedefler o yönde. Galatasaray dünya yıldızı getirmek istiyor. Fark yaratacak, Şampiyonlar Ligi'nde fark yaratacak oyuncular getirmek istemiyor. Ama taraftarın eleştirdiği nokta ne? Bir, Icardi. Abi Icardi Haziran'da buradan çıktı gitti. Bugün 50 gün geçti. Icardi problemi hala çözülemedi. Galatasaray bunu, bu konuyu eleştirir abi.
5: Tabii.
6: Galatasaray'ın bu süreci nihayete erdirmesi gerekiyordu. Devam ediyorsa ediyor, etmiyorsa etmiyor. Hala kafalarda soru işareti var. Icardi devam edecek mi, etmeyecek mi? Bu süreci Galatasaray yönetimi kötü yönetti. Bu yüzden taraftar eleştiriyor, sonuna kadar haklı. Ona bir şey diyemezsin. İki, ya Temmuz ayı gelmiş. Sonuçta kontenjan oyuncusu diye bir durum söz konusu. Sen bu kontenjan oyuncusunu Türkiye Futbol Federasyonu bu kararı vermeden de gerçekleştirebilirsin. İki sezon önce mesela benzer durumlar vardı. Galatasaray çat diye sessiz sedasız bir şekilde Fenerbahçe'den Batshuayi'yi aldı. Bir ay boyunca rahatladı. Kimse sesini çıkarmadı. Demek ki bak sessiz sedasız böyle yıldızlar transfer edecek dedi Galatasaray taraftarı.

0: İşte bir gün önceden gazeteciler haber verdiler. Dursun Özbek açıklamalarda bulunacak dediler. Oraya gelen gazeteci eğer ona soru soramıyorsa taraftar bunu eleştirir. Ben
1: Tabii.
0: çünkü Icardi'nin durumunu merak ediyordum, bunu soracaktım. 10 numara transferini merak ediyordum, bunu soracaktım. Şimdi iletişim tarafında da sıkıntı var. Yani Galatasaray bu kadar başarılı olmasına rağmen 4 sezondur en büyük sıkıntıyı iletişimde yaşıyor ve yaşamaya da devam ediyor. Ben şu anda hala Galatasaray'ın iletişimden sorumlu yöneticisinin kim olduğunu bilmiyorum abi. Sesini duymadım. Bak şimdi Barış Göktürk bu hareketi yaptı. Muhtemelen Metin Öztürk tabii ki orada konuşacak ama bundan sonraki süreçte bu sezon Galatasaray adına son 4 sezondan daha zor geçecek.
1: Tabii.
0: Çünkü Beşiktaş iyi kadro kuruyor, Fenerbahçe iyi kadro kuruyor.
1: Trabzonspor da aynı şekilde.
0: Trabzonspor da aynı şekilde. Senin yani sadece sahada iyi kadro kurman yeterli değil. Senin sana yapılan haksızlıklara karşı da tepki verebilecek yöneticilerin olması gerekiyor. Başkan bunu belli ölçülerde yapabiliyor ama abi başkan da sürekli ceza alıyor bu sefer.
1: Tabii.
0: Bunu Galatasaray'ın içindeki yöneticilerin yapması lazım. Öyle olmayınca da taraftar eleştiriyor. Ama bir taraftan Galatasaray'ın resmi anlamda transfer teklifi yaptığı oyuncular var. Onu söyleyelim. Onun dışında da yeni sezon başladı Galatasaray'da Okan Buruk yönetiminde. Salı günü antrenmandaydık. Osimhen bu akşam İstanbul'a geliyor. Yarından itibaren takımla birlikte çalışmalara başlıyor. Lemine konusu çözülemedi. Sözleşme imzalamadığı için antrenmanlara çıkamıyor. Büyük ihtimal kendisiyle 2 yıllık yeni bir sözleşme imzalanacak. Ve o da işte birkaç gün sonra takımla beraber çalışmalara başlayacak. Salah milli takıma gitmişti. Dünya Kupası öncesinde 13'ünde dönecek takıma. Milli futbolcular ve A milli takımının futbolcuları ve diğer milli takımlara giden Dünya Kupası'ndaki oyuncular da 20'sinden itibaren gelecek. Galatasaray 17'sinde Ümraniyespor'la bir hazırlık maçı yapacak. Sonra 23'ünde Galatasaray Avusturya'da hazırlık maçı yaparken Fenerbahçe ve Beşiktaş sezonu açmak durumunda kalacak. Yani bir bakıma Fenerbahçe ve Beşiktaş mecbur da erken davranmaya. Trabzonspor
1: Tabii.
0: aynı şekilde. Bir de transferlerle alakalı Galatasaray yönetiminin düşüncesi şu. Greenwood'u bir kenara koyuyorum. Greenwood'u herkes ister. Galatasaray da ister. Hatta Galatasaray taraftarına sor. Keşke Sané'yi gönderseydik de Greenwood'u çekseydik der.
1: Tabii net.
0: Öyle bir futbolcu.
1: Kesinlikle.
0: Fark yaratabilecek futbolcu. Ama onun dışındaki transferlere baktığın zaman bu oyuncuların hiçbiri bizim kadromuzda 11'e girebilecek düzeydeki oyuncular değil diyorlar. Hani biz isteseydik Aral Çimşir'i alırdık. Salih Özcan'ı alırdık. Bu transferleri yapabilirdik. Nathan Ake'yi alabilirdik isteseydik. Ama bizim ihtiyacımız bu değil. Biz dünya standartlarında Şampiyonlar Ligi'nde forma giyebilecek ve fark yaratacak oyuncular almak istiyoruz diyorlar. Bir de çok göz ardı edilir ama ben burada söyleyeyim. Herkesin de gözünden kaçtı çünkü altyapıyı çok yakından takip etmiyorlar Muzaffer.
1: Evet abi.
0: Senin sorularına da geleceğim.
1: Tabii
0: Salı
1: tabii
0: günü
1: sen
0: Kemerburgaz
1: şey yap.
0: tesislerine gittiğim zaman beni en çok heyecanlandıran oyuncu 16 yaşındaki Yusuf Sivaslıoğlu oldu.
1: Çok mu iyi?
0: İlk defa ismini burada duyacak
1: Hangi
0: birçok
1: mevkide
0: insan.
1: oynuyor abi?
0: Sağ bekte oynuyor.
1: Sağ bek.
0: 2 sezon önce Altınordu altyapısından transfer edildi ve şu anda hem milli takım düzeyinde hem de alt ligler düzeyinde Türkiye liglerinin en yetenekli oyuncularından bir tanesi. Bunun görülüp A takım kadrosuna dahil edilmesi bence muhteşem. Ama bunu söyleyince de insanlar şey diyecek. Ya bizde Renato Niyaga bile süre bulamıyor.
1: Evet.
0: Potansiyel var abi var. Var yani. Yusuf Sivaslıoğlu bu yaz kampı boyunca Galatasaray A takımıyla çalışmalarına devam edecek. Performansına göre 16 yaşında olmasına rağmen yeni sezonda A takım kadrosunda olursa benim için sürpriz olmaz.
1: O kadar ya.
0: Alt ligleri ve altyapıları yakından takip eden scoutların hepsinin bildiği oyunculardan bir tanesi. Okan Hoca'nın bu oyuncuya şans vermesi yeni sezon hazırlıklarında bence çok değerli. Bu ismi bir kenara yazın. İlerleyen dönemlerde çok daha fazla duyacağınızı söyleyebilirim. Ben bu sezon U19'dayken 2 ya da 3 tane maçını izledim. İnanılmaz fark yaratan bir oyuncu. Gökhan Gönül'ün genç halini düşünün. Özellikle benim yeni sezon hazırlıklarında dikkatimi çeken oyuncu Yusuf Sivaslıoğlu'ydu. Özellikle bu konuyu da dile getireyim
1: İsmini bu
0: istedim.
1: yayında söylemiş
0: Evet.
1: olduk. Yarın öbür gün eğer görürsek Bu kesiti paylaşırız. İnşallah da başarılı olur tabii. Yani çünkü Türkiye'nin altyapıdan yetişecek yerli oyunculara

0: her takım anlamında çok fazla ihtiyacı var.
1: Kesinlikle.
0: İnşallah iyi yerlere gelir diyelim. O zaman abi transfere yavaş yavaş geçmek istiyorum. Şimdi transferde az önce senin de bahsettiğin gibi sebepleri de söyledin ama Galatasaray taraftarında inanılmaz bir sabırsızlık ve öfke durumu var. İsim isim ilerleyelim istiyorum. Şimdi öncelikle 10 numara transferinde Galatasaray ne yapacak? Kimlerle görüşüyor? Kimin, Galatasaray'ın yeni 10 numarası kim olacak?
1: Şimdi 10 numarayı bir oyuncuya bağlayacağım. Kime bağlayacağım? John Duran'a bağlayacağım. Şimdi Galatasaray yönetimi isteseydi bir hafta önce, 10 gün önce, 15 gün önce John Duran transferini bitiremez miydi?
0: Bilemiyorum, bitiremedi.
1: Bitirirdi abi, isteseydi bitirirdi. Ve herkes de derdi ki ooo John Duran'ı aldık. Ama John Duran'la ilgili herkesin kafasında bazı soru işaretleri var. Çünkü bugün gel desen gelebilecek bir oyuncu, bitirebileceğin oyuncu. Ama Galatasaray daha iyisini istiyor. Şimdi 10 numara için Galatasaray'ın asıl hedefindeki oyuncu hala Can Uzun. Çünkü bu kontenjan dolayısıyla baktığın zaman bir tane hakkım var. Icardi'yi bu denklemin dışında tutuyorum ki Galatasaray yönetimi de şu an transfer sürecini Icardi'den bağımsız bir şekilde yürütüyor. Galatasaray'ın odaklandığı oyuncu Can Uzun. Galatasaray Can Uzun'u kadrosuna katarsa John Duran transferini gerçekleştirmeme ihtimali var. Çünkü orası için asıl istenen oyuncu ki burada yaklaşık bir ay önce dile getirmiştim. Galatasaray'ın görüştüğü isim Kolo Muani. Galatasaray Osimhen'in yanına Kolo Muani'yi almak istiyor. Hedefteki oyuncu Kolo Muani. Menajer Ali Bilecen tarafından Galatasaray'a önerildi. Gelebileceği söylenildi. Kiralık satın alma opsiyonuyla Paris Saint Germain'den bu oyuncuyu kadrona katma ihtimalim var. John Duran transferi bu yüzden bekletiliyor. Eğer zaten yabancı sınırı olmasaydı, bu kural değişseydi Galatasaray Kolo Muani'yi de alacaktı. Can Uzun yerine bu sefer 10 numara mevkisine Bernardo Silva'ya da gidecekti, Bruno Fernandes'e de gidecekti. Yani o seviyedeki oyuncuların peşinden koşacaktı Galatasaray. Ama burada asıl hedef Can Uzun. Can Uzun gerçekleşirse forvete bu kez Kolo Muani'nin olma ihtimali yüksek. Şimdi bu denklemler kolay denklemler değil. Söylüyorum sana, yarın Galatasaray Can Uzun ve Kolo Muani'yi bitirdi. Psikolojik üstünlük kimde olacak? 10 kere Galatasaray'da olacak.
0: Bilmiyorum.
1: Ya ama cevabını senden beklemiyorum. Ben söylüyorum zaten. Galatasaray taraftarı da böyle düşünüyor.
0: Abi bence Can Uzun ve Kolo Muani transferiyle şimdi Fenerbahçe'nin de mesela Greenwood transferinin bittiğini, bir de iyi bir golcü getirdiğini varsayalım. Çok da hani Galatasaray vay be psikolojik üstünlüğü aldı dedirtmez bence. Vallahi objektif
1: senin
0: söylüyorum.
1: Senin getirebileceğin forvet Osimhen'den daha iyi olursa o zaman sana hak veririm.
0: Abi kaç tane Osimhen var ki?
1: Ya abi işte aynen öyle.
0: Yani bunu kabul ediyorum.
1: Yani Osimhen'den daha iyisi işte Harry Kane.
0: Yani bir o var, bir de Haaland sayarsın.
1: Haaland var. Onun dışında sokamıyorsun abi bu denkleme başka oyuncuyu. O yüzden psikolojik anlamda Galatasaray'ın önüne geçme ihtimalin yok. Bir de bir şey diyeceğim. Yani sosyal medyada 3 takipçisi olan Galatasaray taraftarı bunu düşünüyor da Dursun Özbek düşünmüyor mu? Sana şunu söyleyeyim, bak Galatasaray camiası Fener ve Beşiktaş'tan bağımsız farklı bir camia. Galatasaray bu sezon başarısız olsun, İlk hedefe koyulacak isim Okan Buruk olacak.
0: Evet.
1: Yani ilk 10 hafta kötü gitti, Okan Hoca ile yollar ayrılsın. Yollar ayrılsın. Sonra erken seçim, şampiyon olamadın. Galatasaray böyle bir camia. O yüzden bu bilince sahip bir numaralı isim Dursun Özbek zaten. Dursun Özbek'in odasında ben bu sezon girdim. Röportajlara gittiğimiz sırada da Dursun Başkan bizi odasında ağırladı. Dursun Özbek'in odasında bir tane çilek figürü var.
0: Evet.
1: Abi Galatasaray'da bu alışkanlık haline geldi artık. Galatasaray bu yaz transfer döneminde çilek transferi yapacak. Dünya yıldızı alacak. Ama yarın alacak, öbür gün alacak. Bu görüşmeler devam ediyor.
0: Bu konuşulan isimlerden hangisi çilek olur?
1: Bruno Fernandes
0: bence
1: çilek
0: de
1: olur abi.
0: Bruno Fernandes.
1: Bruno Fernandes. Bak, John Duran'ı alırsan Bruno Fernandes'i girersin. Bruno Fernandes olmaz. Ya mesela bana tepki gösteriyorlar. Dünkü yayınımda bahsetmiştim. Manzambi Galatasaray'ın transfer listesinde Galatasaray'ın görüşme gerçekleştirdiği oyunculardan bir tanesi. Ama oyuncu gelmek istemiyor. Oyuncu gitti, bugün Newcastle'a gidiyor, 60 milyon euroya gidiyor. Yani Galatasaray'ın hedeflerini buradan anlayabilirsin. Yirenki istiyor Galatasaray. Kulübünü ikna edebiliyorsun ama oyuncu tercihini Premier Lig'den yana kullanıyor. O yüzden bu yabancı kuralının Türk kulüplerine hiçbir faydası yok. Şimdi Bruno Fernandes olmadı. Kim olacak? Galatasaray yönetimi diyor ki bizim Dünya Kupası'nda takip ettiğimiz bir oyuncu var. Bu oyuncunun Pulisic olma ihtimali yüksek. Amerika forması giyen evet. Pulisic bugün Milan'da oynuyor. Milan Şampiyonlar Ligi'ne gidemeyecek. Menajerler tarafından bu ihtimalin gerçekleşmesi söz konusu olabilir denilince Galatasaray Pulisic'i bekliyor. Onun dışında yani bu bölge için üst seviyede oyuncular var. Galatasaray oraya gidip Sara'nın yedeği olabilecek. Ondan sonra Yunus Akgün'ün performansının gerisinde kalabilecek bir oyuncu almak istemiyor. Taraftar da diyor ki kardeşim en azından bir tane oyuncu bitirseydiniz, şu Icardi problemini çözseydiniz biz size bu tepkiyi göstermezdik.
0: Evet.
1: Abi taraftar bunda haklı, taraftara hiçbir şey diyemezsin. Ben kalkıp da ben burada eleştirdim. Yani özellikle bizim meslektaşlarımızın yönetime kalkan olup taraftarı eleştirmesi yanlış bir şey. Yanlış bir şey. Taraftar eleştirir abi.
0: Yani abi doğal olarak herkes bir beklenti içerisinde Fenerbahçe taraftarda, Beşiktaş taraftarda, Galatasaray taraftarda ki lig bittiğinde futbol severleri ayakta tutan şey ne oluyor? Transfer oluyor. Kim geldi, kim gelecek, kimle görüşüyorlar. O yüzden taraftarın bence de eleştirmesi ve Galatasaray'ın hani bu dakikaya kadar bu kadar sessiz ve sakin kalması ister istemez taraftara eyvah dedirtiyordur. Yani biz acaba hani doğru düzgün transfer yapmayacağız ben dedirtiyordur yani.
1: Muzaffer şunu söyleyeyim. Lemina'yı taraftar aldırdı Galatasaray'da.
0: Tabii
1: tamam,
0: doğru.
1: Dursun Özbek, Sayın İbrahim Hatipoğlu istekliydi. Ama Okan Hoca'nın soğuk baktığı isimlerden bir tanesiydi. Ve Lemina geldi sende fark yarattı. Fark yarattı Lemina. Evet. Senin bu sezon Şampiyonlar Ligi'nde öyle ya da böyle işin savunma tarafındaki en güçlü oyuncularından bir tanesiydi. Yani 10 numara bölgesi özetle dediğim gibi biraz Can Uzun'la alakalı. Galatasaray Can Uzun için kasasından çıkarmayı düşündüğü rakam 40 milyon euro seviyelerinde.
0: Hı hı.
1: Yani Galatasaray 40 milyon euroya kadar çıkacak. Ama abi Frankfurt'ta kolay kolay 50 milyon euronun altına düşmeyi düşünmüyor. Bunlar işte Kolo Muani'yi 90 milyon euroya sattı. Marmuş'u İşte 50-60 milyon euroya sattı. Hep böyle bu tarz transferlerden büyük para kazanan bir kulüp. Ve Can Uzun'da da bu potansiyeli görüyorlar. Can Uzun tarafında sıkıntı yok. Ailesi tarafında sıkıntı yok. Oyuncu gelmeyi düşünüyor. Okan Hoca'nın kafasında da sıkıntı yok. Okan Hoca Can Uzun'u aldığı zaman direkt 11'de oynatmayı planlıyor. Şimdi şu söylentiler de çıkıyor. Ya işte geçen sezon Singo alındı. Çok fazla. Ya adam sakatlık yaşadı abi. Şanssız bir sakatlık yaşadı. Singo kötü transfer değil ki. Ben Ajax deplasmanında Ajax taraftarı utanmasa Singo'yu ayakta alkışlayacaktı. Açın Şampiyonlar Ligi maçını izleyin. Dünyanın her takımında sağ stoperde ya da üçlü oynayabilecek savunmada sağ stoperde oynayabilecek bir oyuncu. Ama şanssız bir şekilde sakatlık.
0: Hemen oraya bir araya soru sıkıştırayım o zaman Singo ile alakalı. Plan ne? Yönetim ne düşünüyor? Şimdi dediğin gibi çok sakatlanan bir oyuncu.
1: Çok sakatlanan bir oyuncu demeyelim. Yani şanssızlık yaşıyor. Mesela Jakobs için de kronik sakat diyorlardı. İlk sezonunda adam şanssız sakatlıklar yaşadı. İkinci sezon kendisine en çok bakan oyunculardan bir tanesi. 50 maç oynadı, Dünya Kupası'na gitti, hiç sıkıntı yaşamadı. Singo'nun da sürekli kendine bakması gerekiyor. Bu arada sakatlığıyla ilgili de bilgi verelim. 23'ündeki Avusturya kampından itibaren oynayabilecek duruma gelecek. Şu anda takımdan ayrı hem tedavisi devam ediyor hem de çalışmaları devam ediyor.
0: Peki onu da aktarmış olduk. Bir diğer transferde konuşulan isimlerden birisi de Leslie. Leslie ismi çok fazla konuşuluyor. Bu transferdeki gelişmeler neler abi? Dinleyelim senden.
1: Leslie Galatasaray'ın en yakın zamanda bitirebileceği oyunculardan bir tanesi. Bu yaklaşık 2 aylık bir süreç. Galatasaray Scout ekibinin yani herhangi bir menajerin önerdiği bir oyuncu değil. Şimdi Galatasaray Scout ekibine de zaman zaman haksızlıklar yapılıyor. Ama Galatasaray Scout ekibinin önerdiği her oyuncu da Galatasaray almıyor abi.
0: Tabii.
1: Baktığın zaman genç oyuncu statüsüne girdiği için daha tecrübeden yana şansını kullanıyor. Sara da Galatasaray scout ekibinin bulduğu oyunculardan bir tanesiydi. Lezzi de aynı şekilde. Şimdi 1.90 boyunda orta sahada işin iki tarafında oynayabilen, Fransa Ümit Milli Takımı'nda oynamış, A Milli Takım potansiyeli olan oyunculardan bir tanesi. Oyuncu ve menajer tarafı tamam. Burada Burnley oyuncuyu Chelsea'den geçen sezon yanlış bilmiyorsam 30 milyon euroya almıştı ve Burnley kulübü diyor ki kardeşim bu parayı bize peşin şekilde verirseniz biz bu transfere onay veririz. Galatasaray 20 milyon eurodan başlayan bir teklif yaptı. Şu anda 26 milyon eurolara kadar çıktı. Yanlış bilmiyorsam dün bu 26 milyon euroluk teklif Burnley'e gitti. Oraya bonuslar da dahil ettiler. Sonraki satıştan böyle küçük bir pay da dahil ettiler ki ikna edebilsinler diye. Çünkü oyuncu Şampiyonlar Ligi'nde boy göstermek istiyor. Okan Hoca'nın da onay verdiği, başkanın da alırsak hani gelecekte Galatasaray'a hem maddi anlamda hem de sportif anlamda katkı sağlayabilecek oyunculardan biri olarak gözüküyor. Ben o transferde çok sıkıntı yaşayacağını düşünmüyorum. Hatta Galatasaray'ın ilk transferlerinden bir tanesi Lezli olabilir. Genç bir oyuncu. Önümüzdeki sezonda Galatasaray'da ciddi anlamda süreler alacağını ben düşünüyorum. Dediğim gibi Galatasaray bu oyuncuyla alakalı girişimlerini sürdürüyor. Avusturya kampına bu oyuncunun yetişmesini de bekliyorum ben.
0: Peki. Birazcık takım içerisindeki oyunculardan da bahsedelim isterim abi. Ahmet Kutucu, Halil Dervişoğlu, Nelson Gellert, Can Armando. Bu oyuncuların durumları ne olacak?
1: Ben onlara bir de Can Kat'ı ekleyeceğim. Çünkü geçen sezon Eyüpspor formasıyla çok iyi performans gösterdi.
0: Evet.
1: Şu anda Galatasaray'a döndü ve 3. kaleci pozisyonunda. Can Kat oynamak istiyor. Ayrıca bir yıl sözleşmesi var. Yani bir yıl daha kiralık gönderme şansın yok. O problemi çözmeye çalışıyor. Can Kat'ın menajerleri Galatasaray'dan yıllık 35 milyon TL istedi. Bu rakama şimdi bazı Galatasaray tarafları ne yaptı ki bu kadar para istiyor diye düşünebilir. Ama Günay'da 60 milyon kazanıyor. Hı hı. İşin o tarafına da bakmak lazım. Ve geçen sezon gerçekten Eyüp'te fark yaratan bir performans gösterdi. Yani ligin en çok kurtarış yapan kalecilerinden bir tanesiydi. Galatasaray altyapısında kaleci çıkmıyor diyorduk. Muhteşem bir kaleci çıktı. Bir sezonda Galatasaray sözleşmesini uzatıp kiralık olarak bir takıma vermek istiyor ki Süper Lig'den 10 tane kulüp şu anda Can Kat'ı kadrosuna katmak istiyor. Sözleşme görüşmeleri devam ediyor. Büyük ihtimalle yeni sezonda kiralık olarak bir takıma gidecek. Kazımcan'ı çok fazla isteyen Süper Lig kulübü var. Başakşehir bunların başında geliyor. Büyük ihtimalle Eren ve Jakobs'la devam edecek. Kazımcan'ın da bu sezon yine kiralık olarak bir takıma gitmesini bekliyoruz. Can Armando geçen sezon Galatasaray'a transfer oldu. Çok fazla süre bulamadı. Gidip oynayabileceği bir takıma gitmesi gerekiyor. Renato Niega'yı herkes merak ediyor. Samsunspor'un bir ilgisi oldu. Yine Süper Lig'den isteyen takımlar var. Verin bize oynatalım, güçlü bir şekilde dönsün. Buna gerçekten ihtiyacı var ama şimdi az önce bahsettim ya, yeni sezon hazırlıklarındaki sosyal medyada çıkan fotoğraflarda da bunu gördük. En dikkat çeken fiziğe sahip oyunculardan bir tanesi. Ve Kasımpaşa maçında 90 dakika canlı olarak gözüm sadece onun üzerindeydi. 5 maç oynasın, Galatasaray'ın değişilmez oyuncularından bir tanesi olur. İnanılmaz yetenekli bir oyuncu. Ona da talipler var. Galatasaray vermeyi düşünmüyor. Halil yine Süper Lig'den 7-8 tane kulüp istiyor. Bir yeni sezon kampını görmek istiyor Halil Dervişoğlu tarafı. Ahmet Kutucu büyük ihtimalle Süper Lig'den bir takıma yine kiralanacak. Çaykur Rizespor ve Konyaspor ısrarlı bir şekilde istiyor. Onun dışında Nelson yeni sezon kampına dahil olmadı. Galatasaray'da tek resmi teklif gelen oyuncu Nelson. Monza kulübü 5 milyon euroluk teklif yaptı. İtalya'dan başka ilgilenen kulüpler de var. Bu rakam 8-10 milyon euro seviyelerine çıkarsa Galatasaray Nelson'un gidişine de izin verecek. Şimdi burada iki tane oyuncu var. Eğer Galatasaray'ın kadrosundan giderse, ki transfer yapılmadan böyle bir şeyin gerçekleşme ihtimali söz konusu bile değil. Bir Davinson Sanchez, iki Osimhen. Davinson Sanchez'le ilgili konu şu.
0: Nedir abi?
1: Baktığın zaman son 4 sezonda Galatasaray'daki en kötü sezonunu geçirdi. Benim de fikrim, aynı zamanda Galatasaray yönetiminin ve hocanın da fikri aynı şekildeydi. İyi bir teklif gelirse, 6 milyon euro maaşı var, çıkıp daha böyle dinamik, daha böyle iyi bir oyuncu alabiliriz diye düşünüyorlardı. Ama Dünya Kupası'nda muazzam bir performans gösterdi. Penaltı şanssızlık kaçırdı. Herkes onun kadar üzüldü. Galatasaray hiçbir şekilde astronomik teklif gelmediği takdirde, 30-35'in üzerinde teklif gelmediği takdirde Davinson Sanchez'i bırakmayı düşünmüyor. Ama o teklifler gelebilir. Şimdi Como'nun ciddi bir ilgisi var. Ama teklifleri 20 milyon euro seviyelerinde, Galatasaray ayrılığına sıcak bakmıyor. Denkleme Inter girmiş durumda. Ayrıca İspanya'dan da sürpriz bir teklif gelebilir. Mourinho Davinson Sanchez'i çok beğeniyordu.
0: Real Madrid'e.
1: Ya olur mu olmaz mı bilmiyorum. Bana gelen net bir bilgi yok ama İspanya'dan da menajerinin teklif getirebileceği söyleniyor. Ama Galatasaray dediğim gibi şu an için Davinson Sanchez'le yolları kesinlikle ayırmayı düşünmüyor. Yeni sezonun en önemli parçalarından biri olarak görüyor. Osimhen konusu da aynı şekilde. Galatasaray'ın en büyük korkusu Osimhen'e işte 120, 130, 150 seviyelerinde teklif gelip Osimhen'in ayrılması. Çünkü Galatasaray'ın Osimhen için B planı olduğunu ben düşünmüyorum. Osimhen giderse Galatasaray yeni sezonda ciddi anlamda sıkıntı yaşar.
0: Mesela onu da sorayım o zaman, oradan bağlayıp. Şimdi Osimhen'in gitmesi durumunda buna belki Leroy Sané'yi de katabiliriz. Sané ve Osimhen'in ayrılıkları sonrasında Galatasaray'ın bu konuyla ilgili bir çalışması, B planı. Ya aslında neyi sormak istiyorum Yakup abi, biliyor musun? Şimdi Osimhen'in gidip gitmeyeceğini...
1: Sen istiyorsun ki Sané de Osimhen de gitsin.
0: Sané çok korkutuyor.
1: Fenerbahçe daha avantajlı. Yok. Abi, bir şey diyeceğim. İki oyuncu da çok motive. Olabilir. Ve yeni sezon Galatasaray'da bir kere çok mutlular. Osimhen özellikle. Osimhen geçen sezon ligde yanlış bilmiyorsam Icardi'den daha az gol attı. Birçok maçta sakat olduğu için forma giyemedi. Şimdi bir yaz kampı geçirmiş Osimhen. Yeni sezona daha motive olmuş Osimhen. Ya ben bunu söyledim, yanlış anlaşıldı. Eğer Icardi gelmezse Galatasaray kaptanlardan bir tanesinin Osimhen olması. Galatasaray tarafı istiyor bunu. Aynı zamanda 9 numaralı formayı da Osimhen'e vermek istiyor Galatasaray tarafı. Eğer Icardi gelmezse. Bu da Osimhen'i motive edecek.
0: Tamam ama... Söyle abi, söyle.
1: Söyle sen.
0: Soru şu. Yani Osimhen sonuçta abi teklif alabilecek ve her anda Galatasaray'dan ayrılabilecek bir oyuncu. Galatasaray yönetimi bununla alakalı bir B planı yaptım mesela. Yarın Osimhen'e 120-130 milyon euro teklif geldi ve gönderdiler. Osimhen gittikten sonra ne yapacak Galatasaray? Sen dedin ya yerini doldurmak zor diye. Tabii ki zor ama bunu düşünerek hareket ediyorlar mı şu anda? Mesela John Duran dışında görüştükleri, ya Osimhen giderse şu oyuncuyu...
1: Kolomuani var, onu söyledim. Asıl hedef Kolomuani aslında ama şimdi Osimhen'in yokluğunu Kolomuani ile dolduramazsın.
0: Abi Osimhen'in yokluğunu
1: Osimhen giderse kimi alman lazım biliyor musun?
0: Harry Kane.
1: Alamaz. Yok. Paris Saint Germain'e 100 milyon euroluk Dembele teklifi yapman lazım.
0: Tabii.
1: Anladın mı? Yani bir tek Galatasaray taraftarını o tatmin eder. Şu anda Osimhen'i, hani Galatasaray'da anayasanın birinci maddesi olmalı. Osimhen'in satılmasının gündeme gelmesi dahi söz konusu olmamalı.
0: Ama abi işte kolay da değil.
1: Ya tabii ki Barcelona gelir Galatasaray'ın kapısını çalar. İşte Arsenal Gökereç'den çıkar. Chelsea söylentileri var ama geçen de konuştuk seninle. Chelsea'yi tercih edebileceğini ben düşünmüyorum. Paris Saint Germain son iki sezon Şampiyonlar Ligi şampiyonu. Galatasaray'ın kapısını çalar. O zaman başka şeyler konuşulabilir.
0: Peki. Yavaş yavaş toparlayacağım.
1: Şunu bir şey diyeceğim. Söyle. Şu an canlı yayında bir istihbarat geldi. Galatasaray Real Madrid'de forma giyen Franco Mustantuano'yu da listesine almış durumda. Son dakika bilgisi. Kiralık satın alma opsiyonu şeklinde bu oyuncunun Galatasaray'a gelme ihtimali söz konusu. 2007 doğumlu, 18 yaşında, Arjantinli. Avrupa'dan Fulham, Sociedad, Lisbon, Benfica, Juventus, Villarreal'in bu oyuncuya ilgisi var. Şu an canlı yayında bilgi geldi.
0: Tekrar et abi istersen.
1: Real Madrid bu oyuncuya 45 milyon euro bonservis ödemişti. 18 yaşında Arjantinli Franco Mastantuono. Şu an Galatasaray'ın listesinde yer alan 18 yaşındaki 10 numara adaylarından bir tanesi. Real Madrid'den süre bulmak adına ayrılmayı planlıyor ve Galatasaray'a önerilen oyunculardan bir tanesi. Şu an Galatasaray'ın listesinde olduğunu söyleyelim.
0: İyi oyuncu.
1: Sıcak, son dakika böyle telefonu da kontrol ederken çok güvendiğim bir kaynaktan geldi. Yani asla beni yanıltmayacak bir isimden geldi ki o yüzden canlı yayında söylüyorum.
0: Bunu da dile getirmiş olduk. Evet,
1: bunun tweetini atabiliyor muyuz?
0: Tabii ki arkadaşlarım.
1: En azından ben de RT yapayım ki.
0: Arkadaşlarım şimdi onu yazıyorlardır zaten abi. Tamam. Real Madrid'den Mastantuono ismiyle Galatasaray ilgileniyor. Onu tekrar etmiş olalım. Ben de bu sırada abi birazcık süper chatleri ekrana getireyim.
1: Evet ve, abi ayıp olmasın.
0: Sana
1: çünkü insanlar...
0: ne sorular var onları ekrana getirelim. Yavuz Özgül, Yakup Bey'i her platformdan takip ederim. Çok severim. Dürüst, güvenilir, mesleğinin gururu bence. Şahan'ın son kedi postunda kınıyorum. Bu kadar değerlerle dalga geçmek kime ne faydası var demiş. Abi çok ben bu konuya girmek istemiyorum.
1: Ben de girmek istemiyorum. Ama sadece şöyle söyleyeyim.
0: Söyle.
1: Ben... Ali Naci'ye haksızlık yapmışım. Sadece onu söyledim. Çünkü ben Ali Naci'yi eleştirdim bu konuda.
0: Evet.
1: Dedim ki gerek yok abi. Bu adam transfer sürecini eleştirebilir ki Ultra Aslan da eleştiriyor, taraftar da eleştiriyor. Gerek yok. Ama yani Şahan'ın bunu yapması çok ayıp bir şey abi. Gerçekten yani gazetecileri öyle kedi gibi göstermesi. Şahan'la ilgili de şu söyleniyor. Şimdi girmeyecektim ama söyleyeceğim abi.
0: Söyle abi ama çok
1: uzatmayalım. Şahan'a çok yakın bir menajer. Galatasaray kulübüne sokulmuyor. Ve Şahan'ın bundan rahatsız olduğu için Galatasaray'ı eleştirdiği söyleniyor. Bu doğru mu, yalan mı? Bence bunu da cevaplasın. Anladın mı? Yani böyle bir şey varsa bunun için Galatasaray muhabirlerini... Bak Galatasaray hedef alabilir, yöneticileri hedef alabilir. Ama kardeşim bu piyasada en yalnız kalan insanlar Galatasaray muhabirleri.
0: Evet.
1: Taraftarı eleştirir, yöneticisi eleştirir, Fenerbahçelisi onlar yapı der, Beşiktaşlısı şu der, bu der. E tamam da kardeşim yani sen yönetimi eleştir. Gazeteciye niye laf söylüyorsun?
0: Devam
1: Böyle bir
0: ediyorum.
1: Durum var. Edelim abi.
0: Devam ediyorum. Uğur Bey demiş ki belki de yüzü tutmadı elini sıkmaya. Galatasaray servisini ikinci yarıda kendi evlerinde oynama sözü aldılar ya TFF'den. Bu yüzden belki utanmıştır demiş Barış Göktürk için. Devam ediyorum. Yavuz Özgül, Barış Göktürk Allah aşkına sen kimsin? Koskoca Galatasaray ikinci başkanının elini sıkmazsın. Yakup Bey inanın bunlar stada geldiğinde ne karşılanmaya ne iyi muameleye layık değiller demiş.
1: Ya bence de değiller ama abi şimdi... Gerilimi de yukarıya çekmeye gerek yok ya.
0: Abi sıkıldık
1: yani,
0: bir
1: abi
0: daha.
1: Abi ben futbolu izlemek istiyorum.
0: Vallahi
1: ya.
0: Sıkıldık.
1: Greenwood'u izlemek istiyorum. Osimhen'i izlemek istiyorum. Sané'yi izlemek istiyorum. Ben yeni sezonda Yasin Kol'u konuşmak istemiyorum abi. Barış Göktürk'ün bu saçma sapan hareketlerini konuşmak istemiyorum.
0: Katılıyorum yani. Zaten yeterince gergin, futbol dışında her şeyini konuştuğumuz bir lig var. Daha başlamadan bunlara ben de gerek olmadığını düşünüyorum abi. Aynı fikirdeyim. Ferhat Bey desteğini göstermiş. Çok teşekkür ediyoruz kendisine. Galasport seni düzeltmiş. Yakup Bey her yayın aynı yanlış bilgiyi veriyorsun. Osimhen ligde 15 Icardi ise 14 gol attı. Israrla aynı yanlış tekrarlıyorsun. Kaya ile beraber demiş.
1: Ya bir şey diyeceğim. Osimhen... Osimhen 27 yaşında abi. Icardi 32 yaşında, anladın mı?
0: Şey aradaki o bir gollük fark Icardi daha fazla atmış gibi geliyor değil mi insana? Bir de çok eleştirildiği bir sezonda özellikle.
1: Kesinlikle.
0: Şunu da sorayım abi son olarak. Yavaş yavaş da toparlayalım. Senin de çıkman gerekiyor biliyorum. Şimdi bu yabancı kuralı değişmedi. Galatasaray yönetimi bununla alakalı bir baskı yaptı ama değiştirtemedi günün sonunda. Burada yönetimi eleştirir misin bu konuyla alakalı?
1: Bir
0: bu
1: şey
0: da başarısız buluyor musun?
1: Yok, ben yönetimi burada eleştirmiyorum. Yönetim burada elinden geleni yaptı ama Kulüpler Birliği toplantısına girip bu kuralın değişmesi için orada oy birliğiyle karar çıkmasına rağmen sonradan 6 kulüp Türkiye Futbol Federasyonu'na bu kuralın değişmemesi için başvuruda bulundu ve değişmedi. Bu saatten sonra Fenerbahçe bu kuralın değişmesi için bence baskı yapacak. Ama Galatasaray da bu saatten sonra bu kuralın değişmesini istemiyor abi. Bütün planlamasını bu kural üzerinden yapıyor.
0: Ben denedim. Değiştirmiyorsunuz. Planlamamı bu şekilde
1: aynen
0: yapıyorum.
1: Öyle. Bu saatten sonra
0: da
1: Fenerbahçe
0: değil.
1: İstediği için bu kural değişirse abi, ki bunu bu federasyon yapabilir abi. Ben bu federasyondan bunu bekliyorum. Çünkü Fenerbahçe istediği için bu lige yabancı hakem geldi.
0: Abi Fenerbahçe belki daha doğru stratejilerle TFF'yi ikna edecek. Belki Galatasaray yönetimi değiştirtememiştir.
1: Bir şey diyeceğim. 10 gün önce gitseydin. Anladın mı? Sen şimdi belki Kante'yi göndermek zorunda kalacaksın bu yabancı kuralından dolayı. Talisca'yı göndermek zorunda kalacaksın. Asensio gitmek istiyormuş. Galatasaray'ın da bir 10 numaraya ihtiyacı var biliyorsun değil mi?
0: Ben Asensio'nun gitmek istediğini düşünmüyorum.
1: Bilmiyorum ya, böyle içimden geçiyor ama dile getiremiyordum şu an aklımda. geldi.
0: Bir bilgi mi bu?
1: Yok, bilgi değil. Bilgi değil. Ama ben Galatasaray'ın Asensio'ya hayır diyeceğini sanmıyorum. Asensio'ya geçen sezon demezsin. Bana sorduğunda Fenerbahçe'den hangi oyuncu istersin diye Asensio'yu isterdim abi. İyi Asensio bu ligde her türlü iş yapar.
0: Çok fark yaratan.
1: Fenerbahçe'nin de Aziz Yıldırım yönetiminin de Asensio'yu falan bırakacağını asla düşünmüyorum.
0: Bence de Aziz Yıldırım bir şekilde bağlar yani Asensio'yu. Çünkü İkna takımın eder. En önemli oyuncularından biri. Peki abi, teşekkür ediyorum. Ağzına sağlık. Var mı eklemek istediğin?
1: Yok, ben teşekkür ederim. Yayını tekrarını izleyecek kişilere de çağrımız olsun. En azından yayını beğenirlerse, aynı zamanda Digi Futbol'a abone olurlarsa seviniriz. Galatasaray gündemine dair sıcak gelişmeleri en azından aktarmaya çalıştık. Ben bundan sonra Galatasaray transfer gündeminin biraz daha hareketleneceğini düşünüyorum. Evet, burada taraftarın eleştirisi var. Büyük ölçüde haklı olduklarını da söyledim burada. Icardi mevzusu ve geciken hamlelerden dolayı. Ama Galatasaray yönetiminin de kafasındaki oyuncular hep Şampiyonlar Ligi seviyesinde A+ oyuncular. Bu transferler de kolay gerçekleşmiyor. Transfer dönemi bittiğinde yine transfer şampiyonu Galatasaray olacak. Bunu da buradan şimdiden söyleyeyim.
0: Peki. Çok teşekkür ederim. Ağzına sağlık
1: abi.
0: Senin
1: de ağzına sağlık. Teşekkürler.
0: İzleyenlerimize teşekkür edelim. Sonraki programlarda görüşmek üzere. Hoşça kalın.
2: Kim ne dedi?
3: Radyo Gol. Türkiye'nin en genç spor radyosu.
2: Kim ne dedi? Digi Futbol YouTube kanalında İbrahim Yavuz gündemi değerlendirdi.
0: Digi Futbol'dan herkese selamlar, sevgiler. Ben Muzaffer Can Bedir. İbrahim Yavuz'la beraberiz. Transfer analiz programında. İbrahim abi hoş geldin.
4: Hoş bulduk Muzaffer.
0: Transferde takımlar artık hareketlenmeye başladı. Vakit geçtikçe ve vakit daraldıkça. İstersen oyuncular özelinde başlayalım. İlk önce Galatasaray'da bir oyuncu adayı söylendi. Real Madrid'den 18 yaşındaki Franco Mastantuono. Yakup Çınar'ın haberiydi. Digi Futbol'da canlı yayın esnasında vermişti bu haberi. Kanat ve 10 numara alternatifi için kiralık olarak adı geçiyor. Bu oyuncu Galatasaray için yararlı olur mu?
4: Real Madrid'in bu yaşlarda bir oyuncunun geleceğine talip olmaması bir kere orada bir bende soru işareti. Diğer hadise, Galatasaray'ın ben daha Okan Buruk'la 4 sezondur bu tarz talip olduğu bir tane oyuncunun gelişimine dokunduğunu görmedim. Yelert de benzer bir durumdu. Yusuf da benzer bir durumdu. İşte Hollandalı stoper de benzer bir durumdu. Kazımcan da benzer bir durumdu. Ya sayısını unuttum artık. Şimdi bu kadar olumsuz deneyim yaşamış bir teknik direktöre ben bu tarz bir oyuncuyu teslim etmem. Yani ne olur diye ben öngöremem. Yani bu kadar olumsuz örnek önümdeyken ben bu gelir alır götürür diyemiyorum. Tamamen şeye bağlı bir durum aslında. Oyuncu çok belirleyici olacak. Hani teknik direktör dokunuşu çok belirleyici olur ya.
0: Evet.
4: Bu yaşlarda özellikle. Ama çok zor. Yani Galatasaray'ın zaten belirli oynama tekrarı olan oyuncular var ve Galatasaray hep bu işi genç oyunculardan ziyade daha fazla Icardi gibi, Osimhen gibi, Mertens gibi, Torreira gibi oyuncularla bugüne kadar halletmiş. O yüzden bu tarz oyuncuların ben çok Galatasaray'da problemi ortadan kaldıracağını
0: yani
4: düşünmüyorum.
0: Yani Okan Buruk'a uygun profilde oyuncular değil diyorsun genç oyuncular.
4: Okan Buruk'a ben böyle oyuncular teslim etmem. Ben Dursun Özbek olsam bana böyle bir profilde bir oyuncuyla alakalı bir sunum gelse derim ki ya bugüne kadar yapamamış ya Okan Hoca. Ben niye bugüne kadar denemiş ve olmamış bir oyuncuyla alakalı tekrar yapayım?
0: Orada daha yıldız isimlere ya da çok net isimlere gitmesi
4: oraya
0: gerektiğini
4: düşünüyorsun.
0: Oraya giderim
4: yani. Hiç zaman kaybetmem, yapmamış çünkü.
0: Bir diğer isimde Kola Muani. John Duran yerine alınabilecek bir oyuncu. Kola Muani ihtimali yüzünden de John Duran bekletiliyor. Şimdi Kola Muani iyi bir oyuncu. Yıllardır da izlediğimiz bir oyuncu. Tabii benim hep hafızamda şeyde kaldı Kola Muani ama Dünya Kupası finalinde 2022'de 120. dakikada karşı karşıya kaçırdığı golle Galatasaray için yararlı olur mu Kola Muani?
4: Ya şöyle, şimdi John Duran'ın beklemesi bu düşüncede daha sağlıklı. Ya bana sorsan hangi oyuncu üzerinde planlama yaparsın? Ben Kola Muani üzerine planlama yaparım. Ama biraz önce söylediğim, aslında Galatasaray'ın bugün için de bulunduğu durum, insanların bu kadar telaş etmesinin temel sebebi bu Okan Buruk'la geçen 4 senede teknik direktör oyunundan çok oyuncuya odaklı oyunun çok belirleyici olması. O yüzden Galatasaray aslında biraz daha bir tık daha iyisi olsun. Yani John Duran'ın gelişimine bu anlamda talip olmaktan çok değeri ona daha sağlıklı geliyor. Yani.
0: Galatasaray'ın Fenerbahçe'ye, Beşiktaş'a ve Trabzonspor'a göre transferde geç kaldığını düşünüyor musun? Yoksa ihtiyacı yok mu çok da fazla işte diğer takımlara göre?
4: Aslında bu bize biraz kulüp kulüplerin nasıl plansız yönetildiğini anlatıyor. Yani Galatasaray'a şöyle itirazım yok. Galatasaray zaten bugüne kadar hiçbir organizasyonu planla halletmemiş ki. Icardi'yi de planlı getirmemiş, Osimhen'i de planlı getirmemiş. Şimdi bu kadar plansızlığın içerisinde başkanı anlayabiliyorum neden o yorumu yaptığını. Bugüne kadar bunları getirdik diyor değil mi? Onların hiçbiri planla gelmemiş Galatasaray'a zaten. Kulübüyle bir sorun yaşamış, fırsat transferi demişsin, o şekilde katılmış ve bir başarı yakalamış Galatasaray. Aslında yakaladığı başarının bence temel sebebi diğeri çok hata yaptı. O kadar fazla hata yaptı ki aslında senin de planlamanın birçoğu yanlıştı. Sen diğeri hata yaptığı için ve şampiyon olduğun için bunun doğru bir şey olduğunu düşünüyorsun. Yoksa Galatasaray taraftarına o konuda hak veriyorum. Şimdi sezonu şampiyon bitirmiş. Son 4 senenin şampiyonu. Şampiyonlar Ligi'ne gidiyor. 3 aşağı 5 yukarı alacağı bölgeler belli.

0: ve hala bekliyor. Beklemesinin temel sebebi de o. Planı yok Galatasaray'ın. Osimhen'i de planla getirmedim diyor. Icardi'yi de getirmedim. Muhtemelen bir yerlerde birileri bir sorun yaşar diyor. Oradaki yıldıza ben talip olurum. Düşünce tamamen bu. Yine belirleyici olan diğeri olacak. Çünkü Galatasaray her sene rakiplerine o fırsatı verdi. Benim düşüncem bir takım 4 sene şampiyon olmuş ve aynı teknik direktörle çalışıyorsa artık kadro planlaması açısından bir şeylerin ortaya çıkması gerekiyor. Bu da bizim aslında ülkede bu işin ne kadar sağlıksız yapıldığını gösteriyor.
1: Taraftar tabii isyan da doğal olarak. Şimdi Fenerbahçe'nin yani Fenerbahçe'yle adı geçen oyunculara ve yaptığı transferlere de geleceğim ama Galatasaray taraftarı muhabirlere vesaire çok kızgınlar. Yani hani yönetim eleştirilmiyor. Sanki her şey güllük gülistanlıkmış gibi. Galatasaray taraftarı da bana birazcık çok evham yapıyor gibi geliyor.
0: Yok yapmıyor. Onların temel sebebi zaten teknik direktörüne güvenmemesi. Galatasaray taraftarı bugün gözünü kapattığında onlar da biliyor 7-8 tane oyuncunun tekrarı olduğunu. Ama Galatasaray taraftarının endişesi şu. Hiç teknik direktör oyunu izlemedi Galatasaray taraftarı. Hep oyuncuya bağlı oyun izledi ve son sene Osimhen'in dışında bir şey göremedi Galatasaray. Osimhen yoksa Galatasaray tanınmaz hale geliyor. Aslında taraftarın endişesi o. Yine talip oldukları konu o. Yoksa teknik direktörüne inanan bir taraftar olsa asla bu durumda 8 tane ilk 11'de tekrar olan oyuncunun olduğu bir takımda zaten bu kadar endişe olmaz ama endişelerinin temel sebebinin ne olduğunu düşünüyorum.
1: Bu arada isimleri konuşuyoruz ama Kolomoan dedik, John Duran dedik. Osimhen'in yanına uygun olabilecek profil hangisi sence? Ne tipte bir oyuncu aramalı Galatasaray İbrahim abi?
0: Ya şöyle şimdi Osimhen dediğin oyuncu sakatlık ya da mil takım ya da herhangi bir sorun yaşamadığı sürece o takımın direkt oynayacak oyuncusu. Şimdi Galatasaray'da hep ikinci santrafor ya da çift santraforlu oyunlar anlatılıyor evet. Değil mi? Şimdi o çift santrafor dediğiniz oyun aslında kulağa hoş geliyor. Kalabalık hücum oyuncularıyla bir arada oynama hadisesi oyuna talip olanların hoşuna gidiyor. Ama o bir tane oyuncunun oraya santrafor olarak gelmesi geriden bir tane oyuncunun eksilmesi demektir. O da oyunun bütününde zarar verir. İnsanlar işin o tarafıyla ilgilenmiyor. Galatasaray'ın aslında ihtiyacı olan hadise net ikinci santrafor pozisyonu. Yani Mertens'le oynama alışkanlığı olduğu pozisyon. Koyamadı yerine birini. Ama on numara değil. On numara artık değişti. On numara diye bir oyun kalmadı. On numara Alex'te Hacı vardı. Evet. O dönemlerde on numara. Mertens on numara değildi. Mertens tam ikinci santrafordu. Yani Galatasaray'ın aslında aradığı on numara değil. İkinci santrafora ihtiyacı var. Ve net olarak Galatasaray'ın o planlamayla alakalı bu kadar sürede bir oyuncuyu yerine koyamaması da onların planla ilgili yaşadıkları problemi net bir şekilde ortaya koyuyor.
1: Fenerbahçe'ye geçmek istiyorum. Fenerbahçe'de golcü transferi hala gerçekleşmedi. Girassi ismi çok fazla konuşuyordu ama İsmail Kartal'ın da isteğiyle Girassi transferi rafa kaldırıldı. İsmail Hoca'nın istediği oyuncu Aston Villa'dan Oli Watkins ismi. Watkins mi Girassi mi diye sorayım sana ilk önce.
0: Ya net bir şekilde Girassi derim ben. Yani tabii yeri de çok dersin? Önemli oyuncu ama Girassi o anlamda benim için Osimhen'e kim yaklaşabilir? Oyunun bütününde çünkü tek başına bitiricilik değil. Aynı zamanda işin takım savunma kısmı da çok önemlidir. Çok değerlidir ki bence Osimhen bu anlamda oyunu sağlıklı izleyenlere bunu öğretti. Yani tek başına gol atmak yetmiyor. Attı El Nesri 30 tane gol attı. Yetmedi evet. Değil mi? Niye? Çünkü oyunun bütününde yok.
1: Kritik
0: talip
1: olman
0: gereken
1: yok.
0: Oyunun bütünü. Osimhen hep oyunun bütününe talip oldu. Gol atmadığı maçlarda bile Osimhen'le ilgili bir sürü pozitif şey söyleyebiliyorsun. Stoperi geliyor takip ediyor ya da o golü atan oyuncuya alanı ve zamanı tanıyor. Bunlar önemlidir. O yüzden Girassi bu anlamda sanki benim bahsettiğin isimlere göre daha uygun olduğunu düşündüm ama İsmail Kartal tabii çok şanslı bir teknik direktör. Bence o da hayatı boyunca unutamayacağı bir dönem yaşıyor.
1: Yani ne açıdan?
0: Ake, Skriniar, Guendouzi, Kante, Asensio, Greenwood inanılmaz bir şey. Ve zenginliğe bakar mısın? Girassi diyor hayır diyor ben Watkins'i istiyorum diyor ya. Hayal edemezdi İsmail Kartal. Bundan 3 ay önce böyle bir planı yoktu Fenerbahçe'nin. İsmail Hoca arkadaşlarıyla Kavak'ta mı oturuyordu? Orada mesela oturup orada sohbet yani. Ederken 99 puanı falan anlatıyordu. Hatırlıyorsun değil mi? Orada
1: evet.
0: Mesela bunu yaptık hakkım falan yendi derken Fenerbahçe'nin hiç planında olmuyordu. Yoksa Aykut Kocaman geliyordu. Olmayınca evet. Ya gel dediler ve zenginliğe bakar mısın? Böyle bir takımın teknik direktörü oldu. Ne yapar bilmiyorum ama hayatı boyunca unutamayacağı bir hatıra bence. Hatta bundan sonraki süreçte başarılı olamazsa bence teknik direktörlüğü de zirvede bırakma anlamında hani burada ben bir soluklanayım diyebileceği bir kadroyu yönetecek yani.
1: Bir diğer isim de abi konuşulan Lukaku. İsmi çok fazla konuşuluyor. Lukaku Fenerbahçe için faydalı olur mu?
0: Ya şöyle şimdi Lukaku ile alakalı fiziksel anlamda ceza sahasını oynama anlamında şahane bir oyuncu. Maç ritmini yakalayamadı. En büyük sorunu onun da çok fazla kas sakatlığı yaşamasıydı geçtiğimiz sezon özellikle. Ama Dünya Kupası'nda problemi ortadan kaldırma adına şahane bir performans. Evet. Ya Fenerbahçe gibi işte Galatasaray gibi oyunu daha çok 3. bölgede oynayan takımlarda bu tarz oyuncular sakatlık problemi yaşamadığında çok ciddi rakiplere problem çıkartabilecek oyuncular. Şimdi saydığım oyunculara bir de Lukaku'yu koyduğun zaman Fenerbahçe herhalde son zamanların oyuncu kalitesi anlamında en iyi kadrosuna sahip olacağı bir kadro vaat ediyor.
1: Bir de tabii herkesin konuştuğu hani Yani şu anda henüz tam resmi olarak açıklanmadı ama bitti gözüyle bakılan Greenwood transferi çok büyük bir iş olduğunu düşünüyorum. 24 yaşında bu kadar yetenekli bir oyuncuyu Marsilya'dan, tabii ki yüksek bonservis bedelleriyle ama normaldir.
0: Normal yani.
1: Fenerbahçe'nin getirmesi, Greenwood'u nasıl yorumlarsın?
0: Bir de Fenerbahçe'nin özellikle geçtiğimiz sezon hani kanat oyuncuları organizasyonu açısından bir hayli problem yaşadı değil mi? Yani hatta biz Musabba ile ilgili bu bahsettiğin oyuncuların kalite anlamında çok aşağısında olmasına rağmen Musabba bile zaman zaman o taraftarı driplingle rakip eksilterek heyecanlandırdı. Şimdi bunun en üst seviyesi geliyor. Ve gerçekten ki burada belirleyici olan şudur. Biz aslında oyuncuların yeteneklerine talip oluyoruz değil mi Muzaffer? Aslında genel olarak talip olmamız ne? Bence oyuncuların hedeflerine talip olmamız lazım. Bilmiyoruz hedefini. Umarım hedefi çok sağlıklıdır. Çünkü çok böyle oyuncu geldi buraya. Yeteneklerine talip olduk ama hedeflerini bilmiyorduk ve hedeflerinin aslında çok da oynamamak olduğunu da gördük. Evet. Çok olumsuz deneyimler var. Umarım Osimhen gibi mesela. Osimhen'in hedefi oynamakmış. Yeteneğine talip oldular ama hedefi de oynamakmış. Eğer Greenwood bu anlamda sağlıklı düşünceyle buraya gelirse herhalde Fenerbahçelilerin özellikle iç sahadaki maçları böyle sabırsızlıkla beklediği ki değişen oyunda kanat oyuncuları çok eski, yani eskiden kanat oyuncuları şöyleydi Muzaffer. Birebir topu aldığında bek pozisyondaki oyuncuları bir hayli problemin içine itiyorlardı. Oyun değişince ki Fenerbahçe en iyi oyununda İrfan'la ve Tadiç'le oynadı değil mi? Evet. Yani böyle çok heyecanlandıracak kanat oyuncusundan ziyade becerisi yüksek statik oyununu oynadı. Bu öyle değil. Bu geniş alanda ve dar alanda savunma oyuncuları bir hayli probleme itebilecek.
1: İki ayağını da kullanabiliyor.
0: İki ayağını kullanması çok önemli. Dışarı gidebilir, eksiltebilir, merkeze getirip şutla sonlandırabilir. Çok heyecan verici bir oyuncu. Önümüzdeki sene bittiği takdirde gerçekten oyuna çok ciddi renk katacak.
1: Bir de Beşiktaş'ta Salih Özcan transferi gerçekleşti. Beşiktaş için Salih Özcan transferini nasıl değerlendiriyorsun?
0: Ben Beşiktaş'ı bu sene en sağlıklı planlama yapan takımlardan biri olarak görüyorum. Önce sportif direktör, sonra teknik direktör, sonra oyuncu tercihleri ve zaman kaybetmeden oyuncuları kampa yetiştirme düşüncesi. Çünkü çok önemlidir. Kamp dönemindeki tekrar belirleyici olur Muzaffer. Oyuncularla yapılan. Salih de aslında orta saha rotasyonu için Orkun'la beraber çok önemli oyuncu. Az oynadı tabii, ister istemez herkes oradan bir eleştiri yapıyor ama orada daha güçlü organizasyonlar var. Burada Salih'in çok ciddi katkı sağlayabileceğini düşünüyorum. Teknik direktörün ve sportif direktörle yapılan planlamanın çok önemli olduğunu düşünüyorum ama Beşiktaş'ta en belirleyici olacak hadise şu: o oyunculara, sportif direktöre ve teknik direktöre gösterecekleri sabır.
1: Abi Beşiktaş'la kapatacaktım ama Fenerbahçe ile alakalı bir soru daha ekleyeceğim. Sen konuşurken aklıma geldi. Sonrasında da yavaş yavaş toparlayalım transfer analizi. Bu arada videomuzu beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı da unutmazsanız çok mutlu oluruz diyelim. Şimdi Fenerbahçe'de golcüleri konuştuk, isimleri de konuştuk ama şimdi Vedat Muriç ismi var. Sence Fenerbahçe şimdi Vedat Muriç'in de olduğu bir planla düşünürsek ne tarzda bir forvete gitmeli? Daha kanat forvet mi? Yoksa şimdi mesela Lukaku ismini az önce değerlendirdik. Vedat ve Lukaku illaki birinden biri kenarda beklemek zorunda kalır diye tahmin
0: İkisini
1: ediyorum.
0: İkisini birden oynatamazsın.
1: Oynatamaz. Evet. Nasıl?
0: Ya şöyle olur? Şimdi bahsettiğim, ben şöyle bir oyun hayal ediyorum Fener'de. Bir tarafta Kerem, bir tarafta Greenwood değil mi? Yani şimdi bunların olduğu organizasyonda uzunla da oynarsın, kısayla da oynarsın. Bu tamamen senin planınla alakalı bir durum. Çünkü kısayla oynarsan 3 tane sürekli önde gezen oyuncular rakibi ciddi anlamda probleme itebilir. Statik bir oyuncuyla oynarsan onların sırtı dönük oyunlarda ya da kenardan getirecekleri yüksek toplarda ciddi avantaj sağlayabilir. Yine alan açıp bu bahsettiğim, çünkü Kerem de Greenwood da aynı zamanda santrafor pozisyonunda oynama alışkanlığı olan, skora katkı sağlayabilen bir oyuncu olduğu için. Yani net bir şekilde şunu söylemem. Fenerbahçe'nin uzun santrafora ya da kısa santrafora ihtiyacı var demem. Fenerbahçe şu an o bahsettiğim oyuncularla tamamıyla oynama gücüne sahip oyun ortaya koyabilir.
1: Abi teşekkür ediyorum. Ben ağzına teşekkür sağlık. Bir sonraki transfer analizde görüşmek üzere diyelim. Hoşçakalın.
2: Digi Futbol YouTube kanalında İbrahim Yavuz gündemi değerlendirdi.
3: Radyo Gol. Türkiye'nin en genç spor radyosu.
4: Can Genç'le hafta sonu başlıyor.

0: Evet, tabii ki biz geldik, bir hafta sonu klasiği. Herkese selamlar, sevgiler. Türkiye'nin en genç radyosu Radyo Gold'desiniz. 92.2 frekanslarındasınız tabii ki. Can Genç ile hafta sonu programında esasında dört büyükleri değerlendirdiğimiz hem taraftarlara hem de aynı zamanda sporun içinde hem muhabirlere hem yorumculara hem de gazetecilere sorduğumuz ve güncel durumu değerlendirdiğimiz bir program olacak. Bunu da öncelikle söyleyelim. Tabii ki hafta sonu farklı içeriklerimiz de olacak. Dünya Kupası ile alakalı çok daha net içeriklerimiz de olacak. Yani bu seansta, bu çektiğimiz radyo programında dersek Dünya Kupası'na çok fazla değinmeyeceğiz. Evet, aralarda değiniriz tabii ki. Herkesin, bütün konuklarımızın düşüncelerini aktarırız sizlere ama bugün birazcık daha Süper Lig endeksinde, transfer endeksinde gideceğiz. Aksel Çağlı ile başlayacağız ki zaten Beşiktaş'la başlayacağımızı az buçuk herkes anlamıştır diyelim. Daha sonrasında tabii ki birçok konuğumuz olacak. 6 farklı telefon bağlantımız olacak. Beşiktaş'la başlayacağız. Galatasaray'a devam edeceğiz. Sonrasında Fenerbahçe, sonrasında Trabzonspor yapacağız. Bugünkü yayın akışımız bu şekilde olduğunda baştan söyleyelim. Aksel, hoş geldin.
1: Hoş bulduk Can. Hoş bulduk.
0: Öncelikle davetimizi kırmadığın ve geldiğin için sana çok çok teşekkür ederiz abi.
1: Rica ederim. Ben teşekkür ederim beni davet ettiğin için.
0: Şimdi tabii ki taraftar şunu soruyor. Yani sen de bir taraftar olarak, bir Beşiktaş taraftarı olarak Trossard nerede? Trossard konusunda sence bu iş olacak mı? Trossard geldiği denklemde, imzaların atıldığı denklemde Beşiktaş'a ne katar? Ve Trossard liderliği yeter mi, yoksa bu tarz lider oyuncu gerekir mi daha fazla diye sormak istiyorum.
1: Özellikle herhalde dün Belçika'nın elenmesinden sonra bu sürecin daha da hızlanacağını düşünüyorum. Sadece çok konuşulduğu için, yani çok ortaya çıktı artık, menajerleri, avukatları vesaire geldi, İstanbul'da görüşüldü vesaire, çok gün yüzüne çıktığı için böyle transferler genelde bir yerde tıkanabiliyor ya da başka bir kulüple anlaşıp bu şekilde olumsuz bir şekilde sonuçlanabiliyor açıkçası. Onların çok örneğini gördük daha öncesinde. Bir Beşiktaş olarak tabii ki Trossard ismi heyecan verici. Hı hı. Yani Trossard demek istatistik demek, gol asist demek bir kere zaten. Premier Lig'den de yakından takip ettiğimiz bir oyuncuydu her zaman.
0: %100.
1: Senin de özellikle Arsenal sevginden ötürü senin de çok takip ettiğin bir
0: estağfurullah
1: oyuncu. Hı hı. Yani dakika başına oynadığı süre boyunca dakika başına gol asist ortalaması muhtemelen çok düşüktür. Yani çok yüksektir. Yani dakika anlamında çok düşüktür. Mantığına söyledim.
0: Evet.
1: Ya sol kanatta bir liderlik katacaktır Beşiktaş eğer transferi gerçekleşirse. Bir iki sene sonra, ya şu an 32, bir iki sene sonra belki Mertens gibi Galatasaray'daki Mertens rolüne üstlenebilir. Yaş aldıkça mesela.
0: 10 numaraya kaymasından mı bahsedebiliriz?
1: Evet, 10 numaraya kaymasından bahsediyorum. Ya maliyeti anlamında biraz tereddütlerim var. Hem bonservis ödemesi olacak, hem yıllık maaşı çok yüksek olacak. Ve sonra son transferi gibi de görünüyor. O tarzda bir endişem var benim. Onun haricinde yoksa bir Trossard ismine hayır diyebileceğim bir durumda da değil şu anda Beşiktaş.
0: Tabii olmuş transferleri de konuşuruz ama yani bu arada, yani şu anda transfer penceresinin devam ettiği bu süreçte forvet isimlerinde aslında taraftardan bir forvet beklentisi var. Taraftar forvet istiyor. Yang Yoh'un Kore ile aslında performansı da fena değildi. Kore kötüydü ama Yang Yoh da golle en azından Dünya Kupası'na gol bulmayı başarmıştı. Yani Beşiktaş taraftarı Yang Yoh'un önüne de bir forvet mi istiyor? Bu konuda teknik direktörün ve Sayın Önder Özen'in tasarrufu sence nasıl olur? Nasıl bekliyorsun bu durumu?
1: Ya bence kendisinin önünde zaten Oğuz'un bir kalitesi var. Hı hı. Onu da gösterdi Beşiktaş'ta da, belli maçlarda, belli karşılaşmalarda. Fakat yani birinci forvet olarak ligi götürebilir mi? Ondan çok emin değilim. Özellikle Galatasaray'ın Osimhen'i varken Fenerbahçe'nin de yapacağı yeni transferlerle Beşiktaş da ister istemez o kısma yaklaşmak istiyor. Çünkü yani Türkiye Ligi'nde dedikleri gibi, hani şu bir gerçek gerçekten, kalecinin ve forvetin seni şampiyon çok rahatlıkla yapabiliyor.
0: %100.
1: Yani çok daha avantajlı konuma gelebiliyorsun. Galatasaray'ı Uğurcan Çakır ve Osimhen yaptı. Daha önceki sene Icardi yaptı. Bunun böyle bir avantajı var. O yüzden Beşiktaş da bence top class bir santrafor arayışında diye düşünüyorum.
0: Peki o çizgide kullanır mı hoca sence?
1: Efendim?
0: Peki ara soru soruyorum. Ohu çizgide kullanır mı öyle bir denklem olursa? Yani sağ forvet, sol forvet gibi bir kanat forvet yaratabilir mi?
1: O da olabilir. Ki önde baskı da yapan bir oyuncu o. Hı-hı. Ki hocanın da bunun çok hoşuna gideceğini düşünüyorum. Hocanın zaten ön alan presini sevdiği, ne kadar sevdiği bahsediliyor sürekli. O bunu da gayet iyi yapabilir aslında.
0: Peki santrafor nasıl bir profil olmalıdır?
1: Yani açıkçası bence şu an Vincenzo İtalyan'ın taktiğinden anladığım, yani stratejisinden anladığım, ön alanda pres ve dolaşan bir oyuncu olması çok daha önemli anladığım kadarıyla. Yani duran bir oyuncu olmaması gerektiğine inanıyorum ben.
0: Dušan Vlahović ismi ister miydin peki genel olarak, yani yazılan
1: ben
0: isimlerde?
1: Açıkçası bu arada yani Fiorentina zamanı kendisine gerçekten hayrandım. Yani çok beğendiğim bir futbolcuydu ki, yani bir futbol sever olarak açıkçası Juventus'a gitmesini çok üzülmüştüm. Ki o zaman Arsenal ismiyle geçiyordu yanlış hatırlamıyorsam.
0: Evet.
1: Premier Lig'e gelmesini çok istediğim bir transferdi. Premier Lig'e gelmesini çok istediğim bir transferdi. Bu sene ne yaşadı bilmiyorum. Ya bu seneye kadar yine gayet iyiydi ama bu sene ciddi bir form düşüklüğü yaşadı.
0: Doğru.
1: Maçlarını takip edemedim yani bu sene.
0: Ya Juventus'u ben de ne zaman izlesem yoktu yani genel.
1: Evet, gözden düştü bu sene. Ne gibi bir sıkıntı yaşadı hiç bilmiyorum. Ya bir avantaj bu arada çünkü ciddi bir alıcısı yok. Beşiktaş'ta ciddi bir kontrat önerdi anladığım kadarıyla kendisine. Gelir mi? Ya ben açıkçası sevinirim tabii ki. Ben dediğim gibi hayrandım kendisine Fiorentina'da, yani çok beğendiğim bir futbolcuydu. Eski günlerine de dönerse en azından tekrardan kendini ispat edebilir.
0: Formayı sattırır mı belki? Hani biraz da hani magazinsel bir soru sormak istedim arada. Yani Vlahović transferi taraftarı heyecanlandırıp o formayı daha fazla sattırır mı? Onu sormak istiyorum.
1: Yani sattırabilir aslında. Yani gerçek anlamda futbol takip edip, yani Vlahović'in kim olduğunu bilen biri Vlahović'in formasını almak ister diye düşünüyorum.
0: Güzel, mantıklı. Biraz da olmuşlara gidelim abi. Yani sonuçta ıslak imzaların atıldığı Bayern Münih'ten gelen bir kaleci var. Alexander Nübel. Axel Çağlı nasıl yorumlar?
1: Yani umarım Beşiktaş'ın son senelerindeki kanayan yaralarından biriydi. Yani çünkü herhangi bir istikrar yoktu ve sürekli tartışılan bölgeydi kaleci bölgesi. Hem Nübel hem Doğan Alemdar. Doğan Alemdar da
0: doğru,
1: gayet değerli bir transfer benim için. Çünkü birinci kaleciliği, yani şu an tabii ki öngörülen Nübel'in birinci kaleci olması, fakat Doğan Alemdar da en azından orayı zorlayabilecek bir isim olduğuna inanıyorum. O yüzden o, yani rotasyona gelecek Doğan Alemdar'ın da çok faydalı bir transfer olduğuna inanıyorum ben.
0: Katılırım. Yani Ren döneminde de falan çok beğenirdim özellikle.
1: Evet evet, ben de çok beğenirdim ve yaşı da hala çok genç. Nübel transferi de, ya umarım Fabri'den sonra gerçek anlamda hiçbir sorun yaşamayacağımız, uzun yıllar bizim kalemizde emin olarak devam edebilecek bir kaleci transfer etmişizdir. Kağıt üstünde çok iyi bir transfer gibi gözüküyor, çok faydalı bir transfer gibi gözüküyor. Umarım öyle de devam eder.
0: Valla ben de benzer olarak düşünüyorum abi. Kağıt üzerinde çok güzel bir yorummuş. Kağıt üzerinde ballı börek anlaşma. Hakikaten güzel gözüküyor yani. Diyeceğim hiçbir şey yok. Sol bek oyuncusunu çok izlemedim. Yani benim çok bir fikrim yok.
1: İzlemedim. Ayrıyeten şu an mesela dün Beşiktaş'ın bir hazırlık maçı vardı. Orada da hiç kadroda yoktu. Ve en sonki verilerine baktığımda da mesela Ocak Şubat'tan beri bir sakatlık yaşadı. Diz sakatlığı yaşadığını görmüştüm. Ondan sonra da hiçbir süre almamıştı takımında diyebiliyorum Monaco'da. Ya umarım sağlıklıdır herhalde diye düşünüyorum ve iyi bir şekilde döner.
0: Buradan hakikaten bütün sakat oyuncuların bir an önce futbola dönmesini dileyelim.
1: Evet, çünkü kendisine de ciddi bir yatırım yapıldı. Makul bir bon, yani iyi bir bonservis bedeli ödendi kendisine.
0: Doğru.
1: Yani umarım orayı da Beşiktaş sorunsuz şekilde halletmiştir.
0: Son iki sorum var ama son sorum biraz daha uzun olacak abi. Salih Özcan transferini nasıl değerlendirirsin orta alanda? Onu da sorayım.
1: Salih Özcan hem yerli anlamında olması değerli. Hem orta sahada bir derinlik katacağı için gayet değerli buluyorum. Endidi'nin alternatifi mi olacak? Mesela Endidi ile gayet yarışabilecek bir kapasitede bence kendisi. Öyle bir transfer. Ya ben açıkçası diğer büyük kulüplerin de niye hiç Salih Özcan'ı düşünmediğini bilmiyorum. Ya yani Fenerbahçe'nin özellikle ihtiyacı yok ama Galatasaray mesela yerli olarak Salih Hoca'nı düşünebilirdi mesela.
0: Kesinlikle katılırım. Yani Fenerbahçe'de nicelik çok fazla zaten. Evet, hani merkez ortası alır ama çok katılırım. Çok katılırım.
1: Ama Galatasaray'da yerli olarak o bölgede bir eksiklik var diye düşünüyorum. Ve yıllık maliyet bakımından da gayet mantıklı, gayet makul bir transfer olduğuna inanıyorum. Ve Orkun'la da, Orkun Kökçü'yle de aralarında iyi bir iletişim var.
0: Doğru.
1: O da Beşiktaş.
0: O da Beşiktaş dedin, oradan sonrasını duyamadık abi.
1: Yani Orkun Kökçü'yle de olan iletişimden kaynaklı iyi bir katkı sağlayabilir Beşiktaş'a. Öyle bir inancım var. Yani çok yapılabilecek güzel bir transfer olduğuna inanıyorum ben.
0: Peki.
1: Makul bir transfer yani. Peki. Klinik anlamında.
0: Çok çok katılırım abi. Yani orta alanda bence de yerli hem 10 artı 4 kuralı hem mevcut
1: evet,
0: konjonktür.
1: Evet, çok daha değerli oldu açıkçası.
0: Kesin. Peki abi son sorumu soracağım. Bu biraz uzun bir soru. Tabii ki ben Beşiktaş'ta çok kalabalık bir kadro var. Gitmesi ve gelmesi gereken oyuncular mutlaka vardır. Tabii ki senin de taktiğine göre. Ben şunu soracağım aslında. Birazcık daha bu soruyu özetler biçimde sana şu şekilde gelmek istiyorum. Yani Beşiktaş'ın şu anda 3 tane transfer yapması gerekirse hangi mevkilere ne profilde oyuncular alması gerekir ve 3 tane oyuncu göndermesi gerekirse bu 3 oyuncu kim olmalıdır diye sormak istiyorum abi.
1: Onlar Trossard ve Vlahovic'den sonra mı yoksa
0: güzel. Mi? Güzel, sonra olsun. Yani Trossard ve Vlahovic'in olduğu denklemden bahsedelim. Ya da şöyle yapalım. Vlahovic'den bahsetmeyelim. Trossard oldu diyelim.
1: Okay.
0: Kalan 3 tane oyuncu belirleyelim. Çünkü forvet oyuncusunda daha başka alternatifler de çıktığı için Trossard tek alternatif oyuncu olduğu için öyle yapsak daha doğru olur.
1: Bana göre ayağına hakim hızlı bir sol stoper.
0: Tamam.
1: Bir Beşiktaş'ın ihtiyacı var. Şu an sayısal olarak belki çok eksik değil. Fakat nicelik olarak bir eksikliği var Beşiktaş'ın sol stoper anlamında özellikle.
0: Hı hı.
1: Kesinlikle sağ açık.
0: Kesinlikle
1: sağ. Trossard'ı yaptığımızı düşünürsek. Hı hı. Sağ açıkta Serni ve Raşitsa var. Evet. Fakat ben Serni ve Raşitsa'yla Beşiktaş'ın yukarıları yarışabileceğini çok düşünmüyorum açıkçası. Yani çok kritik bir sol açın Trossard'ken sağ açın çok daha Trossard gibi net bir oyuncu olması lazım bana kalırsa.
0: Katılırım.
1: Bir de orta alan Endidi'nin yerine. Çünkü yani İtalyan olan anladığım taktiği sistemi çok Endidi'ye uyan bir profil değil. Daha baskılayan, daha ön alanda daha topu hızlı kazanacak bir oyuncuya ihtiyacı var Beşiktaş'ın. Ve bu da Orkun Kökçü'yü de daha rahatlatabileceğine inanıyorum. Orkun'dan daha fazla fayda alabileceğimizi düşünüyorum. Hı hı. Eğer Endidi yerine de bir orta alanda daha dinamik bir orta sahayla güçlendirebilirsek kadroyu.
0: Çok güzel. Yani ben ikna oldum bu arada. Bence birçok dinleyen de ikna olmuştur diye düşünüyorum bu konuda aranan evet. Profiller konusunda ve muhtemelen de benzer düşünüyorsunuz diye hem Önder Hoca ile hem de Vincenzo Italiano ile benzer bir düşüncedesiniz diye düşünüyorum. Peki kimler gitmeli? Yani 3 tane isim göndermen gerekirse bu isimler hani acilen yollarına ayrılması gereken isimler kimler sence?
1: Raşitsa gidebilir.
0: Tamam.
1: Felix Udokai gidebilir.
0: Tamam.
1: Bir de Endidi bence. Hem maliyet anlamında da
0: rahatlatır diyorsun yani birazcık maaş bütçesin.
1: Ya diğerlerini geçiyorum zaten. Almusraki vesaire onları
0: geçtik.
1: Onay falan vesaire onları hiç saymıyorum.
0: Onlar çok bariz olanlardı zaten. Aynen.
1: Evet evet. Onları saymıyorum. Bu üçü gidebilir açıkçası bence.
0: Peki. Abi çok çok teşekkür ediyorum.
1: Ben teşekkür ederim.
0: Kıymetli katkılarından dolayı. Görüşmek dileğiyle.
1: Görüşmek üzere. İyi yayınlar sana.
0: Çok sağ ol abi. Evet, Aksel Çağlı bizlerle beraberdi. Biraz sonra tabii ki Alper Üstündağ ile Beşiktaş tarafında devam edeceğiz. Evet, Beşiktaş'ı konuşuyorduk. Beşiktaş'ı Aksel Çağlı ile değerlendirdik ilk etapta. Aksel bir taraftar olarak, bir kongre üyesi olarak temennilerini, isteklerini, Beşiktaş hakkındaki güzel düşüncelerini bizlere aktarmıştı. Bu bölümde de Alper Üstündağ ile beraber, Alper abi ile beraber birazcık Beşiktaş'ı konuşacağız. Bugün Beşiktaş'la başlamak istedik transferler ve genel gündem hakkında. Alper abi hoş geldin.
2: Rating yapmaz Can'cım. Beşiktaş rating yapmaz. Beşiktaş'ta başlamak ratingi artırmaz. Öncelikle onu söyleyerek başlayayım. Hoş buldum.
0: Abi bugün ya şöyle bir takdirim var abi genelde. Haklısın belki de ama şunu söylemeye çalışıyorum. İster istemez bütün takım taraftarları ilk konuşulmak istiyor. O yüzden bu konuda da en azından döndüre döndüre yapmaya çalışıyoruz programları Alper abi. O yüzden hak geçmesin diye bugün bu şekilde bir tasarrufumuz oldu diyelim. Öncelikle
2: Can'cım, 46 yaşındayım. İnan 40 senedir futbolun içerisindeyim. Maalesef en iyi döneminde bile Beşiktaş'ı ilk sıraya aldırtmayı başaramadık. Nedendir bilmiyorum. Türkiye'de iki büyük kulüp yaratmaya çalışanlara buradan sesleniyorum. Beşiktaş en büyüktür 1903 doğumlu olarak. Bu camianın en köklü kulüplerinden bir tanesidir. Beşiktaş'ı unharca 3. sıraya atmaya çalışanlara buradan sesleniyorum. Beşiktaş 3. sıraya atılacak bir kulüp değildir. Türkiye'nin güzide kulüplerinden Fenerbahçe, Galatasaray gibi Beşiktaş'ta 4 büyük Trabzonspor'da katarsak her birine ayrı ayrı değer vermek gerekir. Seni tebrik ediyorum. Beşiktaş'a vermiş olduğun ve ilk sıraya aldığın değerden dolayı.

0: Yani ben en azından hak geçmesin diye sürekli bu konuda özellikle dikkat etmeye çalışıyorum. Dinleyicilerimizi kırmayalım istiyorum. Çünkü gerçekten biliyorsun ki abi, yani ortam çok gergin. En azından her maçlar olmadığı dönemde bile ortamda gerginlikler olabiliyor. O yüzden de böyle bir tasarrufumuz olsun. Bu güzel hafta sonu gününde bu şekilde bir tasarrufta bulunmak istedim abi. Peki Alper abi, şimdi biraz da aslında doğrudan Beşiktaş konuşmak istiyorum seninle. Öncelikle Vincenzo Italiano ve Önder Özen'in kolektif olarak belki transfer komitesindeki belli başlı yöneticilerle beraber şu anda yürütülen süreç hakkında ne düşünüyorsun? Genel olarak pozitif mi bakıyorsun, yoksa eksik ve olması gerekenlerin daha da fazla olması gerektiğini mi savunuyorsun abi?
1: Önder Özen bir kere iyi bir futbol adamı. Futbol anlayışına saygı duyduğum, hatta spor spikerliği döneminde de birlikte fikir alışverişi yaptığımızda bir isimdir Önder Özen. Benim antrenörlüğümden dolayı. Tabii ki Önder Özen'le Vincenzo Italiano'nun Beşiktaş çatısı altında birleşmiş olması doğru bir hamleydi Adalı yönetimi adına. Ama bizim burada öncelikli olarak konuşmamız gereken şey şu sevgili Can. Önder Özen ve Vincenzo Italiano iyi niyetiyle Beşiktaş için bir şey yapmaya çalışıyorlar ama sınıfta kalan bir Beşiktaş yönetimi var. Şimdi Beşiktaşlar bana yine kızacak. Ya sınıfta kalmanın ne anlamı var? Sezon daha yeni başlıyor. Şimdi bunları konuşmanın ne anlamı var? Ben sınıfta kaldı derken şunu söylüyorum. Hep de bunu söylemeye devam edeceğim ki Alper Üstündağ TV biliyorsun YouTube hesabında da paylaşımlarımı seyretmişsindir sevgili
0: evet.
1: Can.
0: Evet.
1: Orada da yani artık Kazan Kaynıyor'u YouTube'a taşıma düşüncesindeydim biliyorsun. Ve bunu gerçekleştirdim. Futbol severler de rağbet gösteriyor sağ olsunlar. Orada şu ifadeyi kullandım. Kimse yanlış anlamasın bu ifademi. Beşiktaş yönetimi sınıfta kaldı derken şunu söylemeye çalışıyorum sevgili Can. 6 ay sen göreve geldin. Tamam. Sayın Serdal Adalı. Evet, güçsüz bir kadroyla geldin. Buna saygı duyuyoruz. Hızlıca bir yönetim oluşturdun, geldin. Peki, ikinci dönemde 3 sene göreve geleceğinde neden liyakatlı, neden ağzı laf yapan, neden yumruğunu masaya vurabilen, neden kasa kolaylığı sağlayabilecek yöneticileri kadrona alabilecekken benimle zor günlerde 6 aylık süreçte yanımda olan yöneticilerle yola devam edeceğim diye inat edip şu güçsüz yönetime Beşiktaş'ı mahkum ettin. Sayın Serdal Adalı'ya sorulması gereken en önemli soru bu. Beşiktaş'ın transferlerini konuşalım. Beşiktaş'ı konuşalım, hocasını konuşalım, futbol koordinatörünü konuşalım. Sabaha kadar konuşalım. Beşiktaş'ta ne kadar güçlü olduğunu bilirsin sevgili Can.
0: Evet.
1: Ama %100. Şunu söylüyorum. Sayın Adalı'ya seslendik sezon sonuna doğru. Yap bir olağanüstü seçim. Şu yönetimini yenile dedik. Güçlü bir yönetimle yola devam edildik. Bak tekrar altını özellikle çiziyorum. Ağzı laf yapabilen yöneticiler al dedik. Ya transfer getiriyorsun, futbol komitesi başkanı olarak yönlendirdiğin as başkanın canlı yayında burayı keselim diyor. Hiç Beşiktaş'a yakışıyor mu şu yönetici modeli yahu?
0: Çok haklısın abi.
1: Ya inanılır gibi değil. Bir Beşiktaşlı olarak utandım. Beşiktaş yöneticileri bugüne kadar çıkıp gündür gündür konuşabilen futbol komitesi başkanlarına sahipti.
0: Çok doğru.
1: Ya konuşamıyor musun? Saygı duyuyorum. Zengin misin? Paran mı var? O zaman paranı Beşiktaş'a ver. Sen mikrofon karşısına geçme, konuşma. Bu hayallerden uzak dur derim ben.
2: Radyo Gol. Türkiye'nin en genç spor radyosu.
0: Peki taraftar şöyle bir eleştiride bulunuyor Alper abi, yani çok fazla kombinede özellikle kapalı tribündeki zam çok yüksek bir zam yapıldı. Yani geçen sezon birazcık uygun bir fiyattaydı kapalı tribün nispeten diğer tribünlere göre, kale arkaları hariç konuşuyorum, ama çok ciddi bir zam oldu. Kapalı tribünde de birçok kişi kombine yenilemedi. Hatta Serdal Adalı'nın şöyle bir açıklaması var. Yani hangi maçta siz çok büyük bir atmosfer oluşturdunuz da şu anda bana gelip bu şekilde bir isyanda bulunuluyor, ben anlamıyorum diye bir açıklaması var. Bu konuda ne düşünüyorsun Alper abi? Yani kapalı tribünün ruhuyla alakalı belli yorumları sormak istiyorum abi sana.
1: Taraftarla karşı karşıya gelen tüm yönetimlerin bileti çok hızlı kesilmiştir. Bu konuyla ilgili söyleyeceğim tek cümle bu. Bak tekrar söylüyorum. Taraftarla karşı karşıya gelen yönetimlerin bileti çok hızlı kesilmiştir. Beşiktaş taraftarından Serdal Adalı yönetim bundan sonra hiçbir şey beklemez.

0: sadece Beşiktaş arması ve Beşiktaş sevgisi için vardır Beşiktaş taraftarı. Ve Beşiktaş'ın tek sahibi taraftarıdır. Yönetimler gelip geçicidir. O koltuklar gelip geçicidir. Sayın Adalı Beşiktaş taraftarıyla hareket ediyordu yıllarca.
1: Doğru.
0: İkinci başkanken, as başkanken, futbol komitesindeyken. Sayın Adalı sen başkan oldun, ne oldu, hayrola derler insana. Neden Beşiktaş taraftarını karşısına alıyor? Neden kapalı tribün mantığını tekrar geri getirmeyi tercih edeceğine, onlardan uzak tutmayı, onlara daha yüksek paralar, bedeller belirleyip o taraftar grubunu oradan almayı? Zaten Beşiktaş'ta kapalı ruh kaldı mı ki sevgili Can? Beşiktaş'ın kapalı ruhunu oradan aldılar, kalenin arkasına koydular. Şimdi de oraya koymamak için savaşıyorlar. Bence Serdal Adalı koltuğunu sağlama almak istiyorsa önce taraftarla iyi geçinmesi gerekiyor.
1: Çok
0: eğer
1: kesinlikle.
0: Beşiktaş taraftarıyla iyi geçinmezse Beşiktaş taraftarı bileti çok hızlı keser. O kadar söyleyeyim. Midland maçı var. Midland maçında Anya'yı, Konya'yı herkes anlar. Midland zor bir şey.
1: Yüz yüz.
0: Kolay olmayacak. Ve o kolaylık bilmiyorum. Yani 23 Temmuz'daydı galiba karşılaşma. Midland karşısında alınacak olumsuz bir sonuç Beşiktaş yönetiminde çatırdanmalara ve Aralık'taki seçime kadar gider. Benden şimdi söylemesi. Bak 6 tane hazırlık maçı yaptılar. Slovakya'da kampla değil mi Beşiktaş?
1: Doğru.
0: Herkes ne diyor? İşte Önder Özen çok iyi işler yapıyor diyor. Nübel'i aldılar, Salih Özcan aldılar. Doğan Alemdar geldi, Kuatlar'a geldi. Trabzon sırada. Evet, bunların hepsi doğru. Ama sen 6 tane hazırlık maçı yaptın. Vincenzo Italiano hocanın daha oyun tarzını anlayamadık. Temmuz'da, 5 Temmuz'da, 10 Temmuz'da oynanan hazırlık maçlarında mağlubiyetler arka arkaya geldi. Şimdi 14 Temmuz Salı gününde de bir iki hazırlık maçı oynayacak Beşiktaş. Sonra İstanbul'a dönüş ve Midland maçına merhaba. Yani sen hazırlık maçlarında umut vereceksin taraftarı ki ne top oynuyoruz ya desin Beşiktaş taraftarı.
1: %100 ki çok ihtiyacı var şu anda şu ortamda Beşiktaş'ın çok ihtiyacı var. Hele sezon başlarıyla alakalı.
0: Sen top oynama. Vincenzo Italiano vardı. Taktiğini sistemini daha belirleyemediğimiz bir İtalyano hoca. Önder Özen iyi niyetiyle transferleri yapmaya çalışıyordu. 150 milyon euroluk bir bütçe var sevgili Can. Transferleri yapacaklar, yapmak zorundalar. Bugüne kadar yapılmayan transferleri yapmak zorundalar. Rakibini almış gitmiş. Galatasaray 4 sene üst üste şampiyon olmuş. Kemik kadrosu var. 2-3 transferle beraber işi bitirip 5. sene şampiyonluğuna koşup Şampiyonlar Ligi hedefi var. Rahatlar. Fenerbahçe'ye bakıyorsun. Aziz Yıldırım başkanla bir yenilenme. Eski ruha kavuşma. Eski futbolcularla beraber kolej havasını yaratabilme. Hoca anlamında. Ve iyi transferler. Sen şimdi çok geridesin. İyi transferler yapıp en azından onlarla savaşabilecek hale gelebilmelisin. Transfer konusunda iyi işler yapılıyor mu? Kaleci Nübel'i, yani nice iyi kaleciler geldi biliyorsun. Fenerbahçe'de Ederson oynadı geçen sene, ne verdi?
1: Doğru.
0: Yani Nübel'i alıp bu kadar böyle yerlere göklere sığdıramamak nedir onu da anlayamıyorum. Evet, Salih Özcan çok iyi transfer. Orkun'la beraber uyum içindeler inşallah. O uyumu sağlarlar.
1: Ki yerli için de çok kıymetli bir hamle. Yani yerli kuralı, yani 10+4 yabancı kuralında Salih Özcan'ı bitirmek bence kıymetli bir hamle. Ben de katılıyorum.
0: Tabii ki. Yani Kuattara iyi transfer. Yani Trabzon'u bana göre yani Vlahović biraz hayal. Onu söyleyeyim. Yani 25-26 yaşında bir golcü, Juventus'ta oynayacağım, Avrupa'da oynayacağım diyor. Yani Beşiktaş taraftarının çok hoşuna gitmez bu haber ama Vlahović biraz hayal gibi duruyor. Yani bunu ne şekilde söyleyeyim. Şimdi Belçika'nın İspanya'ya elenmesi Leandro Trabzon transferini iyice ağırlık kazandırdı. Yani Arsenal'le bonservis konusunda anlaşma sağlandığı bilgisi geldi. Yani oyuncu da Trabzon'da Beşiktaş'ı istiyormuş, futbolcularla görüşüyormuş arkadaşlarıyla. Yani bu arada tabii Fenerbahçe ve Galatasaray cephesinden haberler çıkartılıyor. Trabzon Fenerbahçe yolunda, Trabzon Galatasaray yolunda. Yani ne Trabzon'muş?
1: gerçekten öyle abi.
0: Yani bu resmen bütçeyi artırma politikası. Beşiktaş yönetiminin bu oyuna gelmemesi lazım.
1: Yani daha sabırlı mı olmalıdır Beşiktaş yönetimi, yoksa hemen oyuncuyu gidip işi bitirmeli midir? Yani nasıl
0: vallahi
1: anlamalıyız?
0: Benim duyduğum kadarıyla yani bonservis pazarlığı bir kere devam ediyor. Yani Arsenal'le beraber 18 milyon euro gibi bir garanti ücret 2 milyon euro gibi bir bonus söz konusu transferde. Yani taraflar arasında anlaşma yüksek ihtimalle bitti. Artık kişisel görüşmeye geldi ki Dünya Kupası'nda diye Leandro Trasort görüşülemiyordu. Şimdi artık İspanya'ya elendi Belçika. Trasort'la görüşme sağlanacaktır bugün, yarın. Sporcu biraz dinlenmek de isteyecektir haklı olarak.
2: Mutlaka bir 10 gün en azından bir ufak bir tatil olur arada gibi.
0: Ama benim yani inan sevgili Can, Türkiye'ye gelen futbolcuların böyle 30 yaş üzeri olması çok içime sinmiyor. Yani 32 yaşına gelmiş Trasort. Yani kanat oyuncusu. Yani yıllık ne bileyim 8 milyon euro garanti maaş. Yani prensip anlaşmasına ne kadar varsalar da. Ya 32 yaşında ya.
2: Yani 28 olsa belki bir itirazın olmazdı ya, Alper
0: olabilir
2: abi.
0: Olabilir tabii. Olabilir. Mesela şimdi yine menajerler oyunu Beşiktaş'ın içerisine dönmeye başladı. İşte geçtiğimiz sene biliyorsun sakatlık problemleriyle savaşmıştı. Hani 26 yaşında Vlahović gelse iyi iş. Ama Vlahović gelmek istemiyor. Yani net şekilde söylüyor, ben Avrupa'da devam etmek istiyorum, ilk hamlem Juventus'ta devam etmek istiyor. Ama şimdi menajer oyunları gündeme geldi, devreye girdi. Sakatlıklar yaşamış, problemler yaşamış. Lukaku Napoli'de 7 maç oynamış geçtiğimiz sene. Şimdi Lukaku'yu yine 34 yaşına gelmiş Lukaku'yu yani Beşiktaş'a ayıklamaya çalışıyor menajerler. Ya yetki verdik, bu sürpriz gerçekleşir gibi böyle haberler yapılıyor. Ya bu oyuna Beşiktaş yönetiminin geleceğini sanmıyorum. Yani geçtiğimiz seneleri sakatlıkta geçirmiş, 34 yaşına gelmiş bir Lukaku'nun bence Beşiktaş'ta işi yok. Aman dikkatli olsunlar. Yine İtalyano hocanın orta saha için istediği bir oyuncu var. O da 30-31 yaşlarında. Fiorentina'da oynayan bir oyuncu var. Rolando Mandrago.
2: Mandragora abi.
0: Mandragora mesela, o da 31 yaşına gelmiş bir oyuncu orta saha için. Yani 10 milyon euronun üzerine bir teklif ona da aynı şekilde. Yani Anguissa'da bir oyuncu var. Evet. Anguissa Kamerunlu orta saha biliyorsundur.
2: Bir iyi oyuncudur abi genelde ama çok yüksek paralar.
0: O da 30 yaşına geçmiş. O da 31 yaşlarında. Ona da 15 milyon euro bir bonservis bedeli talep ediliyor. Yani ya bilmiyorum, taraflar arasında görüşmeler devam ediliyor deniliyor ama yani ben bu haberlere çok inanmak istemiyorum. Yani Beşiktaş'ın iyi bir kadro oluşturması için daha böyle tamam tecrübeli olsun, eyvallah, 30-31 yaş futbolcu için çok büyük bir yaş değil. Yani kendine bakan futbolcular işte görüyoruz, 39 yaşındaki Messi'yi, 41 yaşındaki Ronaldo'yu görüyoruz ama yani kulüp bazında baktığımızda eğer sen gençleşme operasyonu yapıyorum, güçlü bir kadro kuruyorum diyorsan araya tamam bir iki tecrübeli oyuncuyu koy. Buna saygım var ama bu kadar yüksek bedellerle değil. Yani biliyorsun Beşiktaş'ta Önder Özen'in zamanında yapmış olduğu bir açıklama gündemde şu anda. Beşiktaş'ın diyor verecek, saçacak parası olmamalı diyor. Alacaksan diyor oyuncuları diyor kiralama modeliyle alacaksın diyor, ya da bonservissiz oyuncu bulacaksın diyor.
2: Bu ilk dönem Önder Özen'in açıklamasıdır, doğru mudur abi? İlk döneminde söylediği bir şey miydi?
0: Evet. İlk dönem açıklamalarından bir tanesi yani. İlk dönem açıklamaları değil yani, ilk dönemde görev yaptıktan sonra yanlış hatırlamıyorsam ya görev yaptığı sırada konuştuğumuz bir mevzuydu ya da arada bıraktıktan sonra bir programda söyledi. Şimdi onu tam net hatırlamıyorum ama ya Önder Özen'in mantığı bonservisiz oyuncu alalım, kiralama modeliyle oyuncu alalım, hem kulübe yük olmasın hem de Beşiktaş'a faydalı olsun. Eğer faydalı olmuyorsa da göndermemiz kolay olsun mantığındadır Önder Özen.
2: Doğru.
0: O yüzden yani böyle ne bileyim işte 10 milyon diyor. Bak 10 milyon euro maaş diyorlar. Vlahović için. Dušan Vlahović için. Ya bunlara ben katılırım. Neden katılırım? Çünkü 26 yaşında bir golcüden bahsediyoruz. Yani 1.90'lı bir santrafor.
2: Son transferini yapmayacak olacak sonuçta.
0: Evet. Yani sen onu aldıktan sonra yine satabilirsin. 26 yaşında. Ama yani ne bileyim işte yani böyle işte Anguissa'ymış, ondan sonra Mandragora'ymış. Yani böyle 31 yaşına, 32 yaşına gelmiş oyunculara para saçmaya kalkmasın Beşiktaş. Yani bunun mutlaka Beşiktaş yönetiminde bir adı vardır. O yüzden hani çok da alacaklar deyip Beşiktaş taraftarını bir galyana getirmek istemiyorum ama yani Beşiktaş yönetiminin 30 yaş üzerinden biraz uzak durması gerektiği düşüncesindeyim.
2: Çok katılıyorum.
0: Bak çok tabii katılır ki al. Sağlamdır, tecrübelidir. Orta sahanın beynidir. Bir hacı alıyorsundur. Bak bir hacı. Hacı geldiğinde Galatasaray'a kaç yaşındaydı sevgili Can? 31-32 yaşına gelmişti hacı.
2: Doğru.
0: Ama

0: Galatasaray 4 senede neler verdi hacı? Yani bir eğer özellikle. Hacı alabiliyorsan, eğer bir hacı alabiliyorsan yani kesinlikle ve kesinlikle onu ben zaten hayır demem.
1: Ya 30 yaş üzeri birisi alınacaksa bu isim hakikaten sükse yaratacak birisi olmalıdır. Onun haricinde daha çok potansiyel de vaat eden oyunculara yönelilmelidir diyor Alper Üstündağ. Doğru muyuz abi?
0: Yani potansiyel Beşiktaş'ı ileriye taşıyabilecek, Beşiktaş'ı gençleştirme operasyonunda ileride işe yaramadığında transfer olabilecek ya da performansıyla beraber transfer olup para kazandıracak isimleri eğer alacaksan ben buna zaten hayır demem. Ama yani ben şimdi sana soruyorum. 34 yaşına gelmiş bir Lukaku'nun ismi geçiyor. Ya Lukaku'nun ne işi var Beşiktaş'ta?
1: Katılırım.
0: Sakatlıklarla boğuşan bir adam. Buraya kebap yemeye, tatlı yemeye gelir yani anca. Boğazını seyretmeye gelir Lukaku. Bu saatten sonra.
1: %100. Valla Alper abi seninle sohbet etmeyi hakikaten özlemişim. Yani çok daha fazla uzun da sohbet edebiliriz ama biraz da şimdi bir reklama gitmem gerekiyormuş abi.
0: Tabii.
1: Çok çok teşekkür ederim kıymetli katkılarından
0: herkese,
1: dolayı. Abi.
0: Herkese iyi hafta sonları diliyorum Can'cığım. Seninle program yapmak keyifli. Çok teşekkür
1: ederim. Her zaman abi diliyorum. Çok çok teşekkürler kırmadığın için bir kez daha.
0: Çok sağ ol. Görüşmek üzere.
1: Evet, biraz da Galatasaray konuşalım istiyorum ki iki tane bağlantımız var. Yakup abi şu anda galiba müsait değilmiş. Yakup Çınar'la bir bağlantı gerçekleştireceğiz. Sonrasında Hakan Erol'la gerçekleştirmeyi aslında planlıyoruz. Ama bayağı da bir dinleyici mesajı gelmiş. Birazcık oralara da değinmek istiyorum açıkçası. Hazır Yakup abi de şu anda müsait olmadığı için bağlayamıyorum ama belki biraz sonra bağlarız. Onu da söylemiş olalım. Mehmet Bey yazmış. Selam canı, iyi yayınlar. Salih Özcan 2 senedir bence üst düzey oynamıyor. Yani kulübünde süreler anlamında bunu vurgulamış. Ben iyi bir transfer olduğunu düşünmüyorum demiş. Yani birazcık şöyle yorumluyorum ben. Eğer bir yabancı kuralında serbestlik olsaydı o zaman belki katılabilirdim yorumunuza. Ama ya şöyle de bir durum var. Yani 10+4 kuralında hocanın 3 orta sahayla oynamayı sevdiği bu ortamda, yani Vincenzo Italiano'nun mutlaka nicelik olarak da oyuncuya sahip olması lazım Beşiktaş'ın. Ve bu parametrede hem 6 hem 8 oynayabilen, hem de yani maddi anlamda da iyi bir kontratla gelen Salih Özcan'ın ben kıymetli bir ekleme olduğuna inanıyorum. Evet, yani Salih Özcan bir takımı işte yani şampiyon yapmaz ama size en azından derinlik katabilecek bir oyuncudur diye yorumluyorum. Ve hem 6 hem 8 oynayabildiğinden de dolayı hocanın en azından rotasyonda dahi de olsa mutlaka kullanacağı bir isim olarak yorumluyorum. Bir Alper abiye bir eleştiri gelmiş. Belki bir yorumuna katılmayan bir dinleyicimiz Çınar Bey yazmış. Ve hani genel olarak eleştirmiş Alper abi. Yani düşünceleri, ya herkesin farklı düşünceleri olabilir. Yani sonuç olarak yani futbolda tek bir doğru yok ve yani futbol saha içerisinde bile yeni doğrular eski doğruları yenebiliyor ve oyun da buna göre evriliyor. O yüzden benim de mesela bugün yaptığım bir yorumun yarın geçerliliği belki olmayabilir ve birçoğumuzun da bence böyle. Yani biraz oyuna şöyle bakmalıyız. Evet, mesela son yıllarda diyelim ki son 20 yıldır şu klişe net bir şekilde işliyor bizim ligimizde. Yani atanla tutanın iyi olacak klişesi. Ama bundan 5 sene sonra belki bu olmayabilir. Yani bence olur ama demek istediğim şey, yani birazcık aslında çok net bir örnek vererek, yani belki de katılmayacak birçok kişi vardır bu yorumuma ama olmayabilir. Yani mesela biz 2010'larda Barcelona'nın topa %80-85'lerle sahip olduğu denklemlerde en iyi takım olduğunu görüyorduk. Ama şu anda topa bu kadar fazla hükmettiğiniz vakitte zaman zaman sıkıntı yaşıyorsunuz. Yani çok büyük sıkıntılar yaşayan takımlar da var ve hızlı oynamayan takımlar, topu hızlı çevirmeyen takımların gerçekten çok ciddi problemler yaşadığını da görüyoruz. Yani modern oyunda ve oyun biraz değişti. Hatta en üst seviye takımlar bile topu bazen rakibe bırakarak direkt oradaki geçiş hücumlarıyla beraber kaliteli ayaklarıyla, kaliteli kenar oyuncularıyla hücum ettiğini görüyoruz. Ve yani oyun da değişiyor. O yüzden doğrularını da tek bir doğru olarak kabul edemeyeceğimiz bir branş futbol, en azından benim gözlemime göre. Yayıncı kuruluşun mobil üzerinden yaptığı bir zamdan bahsetmiş bir dinleyicimiz. Çağlar Bey yazmış. Yani Çağlar Bey'in yorumunu okuyacağım. Yakup abi de müsaitmiş. Yakup abiyi de birazdan bağlayabiliriz. Evet, Yakup abi de şu anda hattımızda. Çağlar Bey, sizin mesajınızı okuyacağım ama Yakup abi hazır yakalamışken bir bağlamak istiyoruz. Yakup abi, hoş geldin.
0: Hoş bulduk Can, iyi yayınlar.
1: Çok çok teşekkür ederim abi. Ya bir kere tabii ki Yakup Çınar deyince birazcık da Galatasaray konuşacağımız anlaşılmıştır tabii. Yakup abi, şimdi tabii ki taraftar şunu söylüyor. Yani birçok takımda transfer var. Hem Trabzonspor'da hem Galatasaray, pardon, hem Beşiktaş'ta hem Fenerbahçe'de. Galatasaray'da neden şu anda bir aksiyon yok? Taraftar diyor ki en başarılı Bayern Münih, mesela başarılı bir takım Bayern Münih bile transfer yaparken neden Galatasaray birazcık daha sabırlı davranıyor bu konuda diye bir eleştiri var. Yakup abi, nasıl değerlendirirsin bu eleştiriyi?
0: Ya taraftar bu konuda %100 haklı. Özellikle eleştirilmesi gereken iki tane konu var Can. Birincisi, bu kadar deneyimli bir yönetimden bahsediyoruz. Eli bu kadar rahat yönetimden bahsediyoruz. Üst üste 4 sene şampiyon olmuşsun ve 4 yıl şampiyon olurken transfer ettiğin oyuncuların hepsi fark yaratmış. Senin kadroların her zaman Fenerbahçe, Beşiktaş ve Trabzonspor'dan daha iyi olmuş ki sen maratonun sonunda kupayı kazanan, şampiyonluğa uzanan takım olmuşsun.
1: Doğru.
0: Temmuz'un bugün yanlış bilmiyorsam 11'i.
1: Doğru.
0: Hala bir tane oyuncu transferi yapmadın. Onun dışında ki hani yabancı kontenjanı deniliyor ama öyle ya da böyle kontenjan hep devam edecekti zaten. Yani bir tane kontenjan, şimdi Leslie Uçoku transferi mesela, isteseydin daha önce de gerçekleştirebilirdin. Yani taraftarın aslında eleştiri oklarından bir tanesi bu. İkincisi Icardi meselesi. Yani Haziran'ın 30'unda Galatasaray'la sözleşmesi bitti. Ama hala hiç kimse Icardi'nin gelip gelmeyeceğini net olarak bilmiyor. Icardi'nin sözleşmesi bitmesine rağmen ne Icardi veda etti ne Galatasaray veda etti. Yani Icardi yarın ben geliyorum derse Galatasaray'la antrenmanlara çıkar ve o bir tane kontenjan var. O kontenjanı Galatasaray kullanamayacak duruma gelir. Böyle bir durum söz konusu. Bu nedenle Galatasaray taraftarı da sosyal medyada tabii ki yönetimi eleştiriyor. Eleştirilerde bulunuyor. Ama işin öbür tarafına baktığımız zaman da Galatasaraylı yöneticilere de sorduğumuzda onlar da şunu söylüyor. Evet, bizim belli bir planımız var. Bu yabancı kontenjanı, yabancı kuralı konusu önemliydi. Bunu beklemek zorundaydık. Ona göre hareket etmeliydik. Bir taraftan Dünya Kupası vardı. Bunlar da onlar adına haklı gerekçeler tabii ki ama yine de Galatasaray taraftarı, Trabzonspor'un bu kadar transfer yapmışken, Beşiktaş'ın yapmışken, Fenerbahçe'nin önemli hamleler yapmışken Galatasaray'ın sessiz kalması Galatasaray taraftarını tabii ki rahatsız ediyor.
1: Ben katılırım abi. Yani o yüzden taraftarın şu anda en sıcak sorusuyla başlamak istedim açıkçası Yakup abi. Senin görüşlerin bizler için çok çok değerli. O yüzden de bu soruyla başlamak istedim ki şunu da sorayım. Yani taraftar aslında forvet çıkmasını çok merak ediyor ki Icardi durumunun belirsizliğinden bahsettin abi. Abi, John Duran durumu nasıl? John Duran'daki son gelişmeler nasıl? Ve John Duran alındığı takdirde yani Icardi de alınabilir mi? Yani 3 forvetle mi Galatasaray devam edecek diye bir soru sormak istiyorum. Yani taraftar şunu mu anlamalı? Ya John Duran mı ya Icardi mi, yoksa ikisi birden de olabilir mi? Yani taraftar burada ne düşünmeli, ne anlamalı?
0: Can, 2 gün önce yapsaydık bu bağlantıyı ben sana derdim ki John Duran Galatasaray öyle ya da böyle John Duran'ı kadrosuna katacak. Icardi gelirse de gelmezse de John Duran Galatasaray'ın kadrosunda olur ama dün özellikle aldığım bilgi John Duran'la alakalı oldukça olumsuz düzeyde. Niye olumsuz? Çünkü Türkiye'de John Duran ismi çok fazla dillendirildi. Galatasaray anlaştı, bitiriyor, etti. Oyuncu 5 milyon euroya Galatasaray'a geliyor, Galatasaray'ın kapısında yatıyor. Bu oyuncu tarafıyla ilgili doğru bilgiler ama Al-Hilal tarafında böyle bir durum yok. Al-Hilal diyor ki kardeşim, bu adam bizden 20 milyon euro maaş kazanıyor. En az bu adamın maaşının yarısını ödemek zorundasınız ya da bonservisiyle bu oyuncuyu transfer edeceksiniz. Böyle olunca da durum, Galatasaray şu anda tamamen John Duran transferini bekletmeye almış durumda. Hatta Galatasaray'ın gündeminden uzaklaşıyor da diyebiliriz. Alternatif isimler üzerinden gidiyor Galatasaray. 10 numaraya Can Uzun'u alabilirse bu kez yabancı hakkını forvetten yana kullanabilir. Can Uzun olmazsa 10 numaraya daha tecrübeli bir isim alırlarsa bu kez 2004-2005 doğumlu Avrupa'dan Galatasaray'ın transfer listesinde olan bazı isimler var. Bunlarla alakalı görüşmeler devam ediyor. Dediğim gibi yani John Duran transferi Galatasaray taraftarının gözünde bitme noktasındaydı. Ama şunu söyleyeyim, John Duran her anlamda kafalarda soru işareti olan bir futbolcu. Maliyeti nedeniyle Galatasaray bu duruma sıcak bakıyordu. Sadece 5 milyon euro kiralama bedeli ödeyecekti. Bütün maaşını alınasını ödeyecekti. Ama şu an için böyle bir durum söz konusu değil. Eğer John Duran'ın menajeri bu sıkıntıları çözebilirse o zaman evet transfer gerçekleşebilir. Ama dediğim gibi aksi bir durumda Galatasaray bir sezon için 5 milyon eurodan daha fazla para ödemek istemiyor.
2: Radyo Gol, Türkiye'nin en genç spor radyosu.
1: U23 kontenjanı da belki biraz daha transferin olması konusunda cezbedici bir faktör olabilir John Duran için, ama evet yani %100 katılırım abi. Şunu soracağım, yani bir yerlerde okudum, birkaç tane haber okudum tabii ki, ama Bruno Fernandes veya Martin Ødegaard'ın Galatasaray'a gelme olasılığı realistik bir olasılık mıdır? Böyle bir tasarruf var mıdır abi, onu sormak istiyorum.
0: Ya şöyle, realistik midir? Evet realistiktir. Niye? Çünkü sen geçen sezon Osimhen'i 70 milyon euroya almış Galatasaray'dan bahsediyoruz. Galatasaray yönetimindeki insanlar da şunu söylüyor. Biz bu sezon evet ana plan için en az 2 ya da 3 tane oyuncu transfer edeceğiz ama asıl parayı 10 numara mevkisine gömeceğiz. 10 numara mevkisi için de en ön sıradaki isim Can Uzun. Yani Okan Hoca yeni sezondaki kafasındaki plan Can Uzun transferi gerçekleşirse 10 numara diyoruz ama o daha çok böyle 9.5. Mertens'in oynadığı rolde Osimhen'e biraz daha yakın. O profilde bir oyuncu ve Can Uzun bu listede ilk sırada. Galatasaray 2 gün önce de oyuncunun menajeriyle İstanbul'da bir görüşme gerçekleştirdi ki hani bu da en azından Galatasaray'ın transferde ne kadar inandırıcı olduğunu, ciddi olduğunu ortaya koyuyor. Çünkü Frankfurt 60 milyon euro serbest kalma bedeli var. Ve sözlü olarak 50 milyon euronun altına bir rakama bu oyuncuyu vermek istemediğini Galatasaray tarafına iletmişti. Galatasaray bu transferde ısrarcı, dediğim gibi son güne kadar değil ama ihtimali sonuna kadar kovalayacak. Öncelik Can Uzun. Olmazsa evet listede isimler, hani mesela Bruno Fernandes aslında baktığın zaman imkansız gözüküyor ama detaylara indiğin zaman bu transferin gerçekleşme ihtimali söz konusu olabiliyor. Çünkü oyuncunun Manchester United'la sadece bir yıllık sözleşmesi kaldı. Aslında geçen sezonun devre arasında Manchester'dan ayrılmaya sıcak bakıyordu. Şampiyonlar Ligi'ne Şampiyonlar Ligi'nde boy gösteren bir takımda oynamak istiyordu. Michael Carrick geldikten sonra orada Manchester'da bir toparlanma oldu ama oyuncularla bir yıllık sözleşmesi var. O yüzden hani oyuncuyu parayla ikna etme şansınız var ki hani Bruno Fernandes'in menajerleri de böyle bir ihtimalden bahsettiği için Galatasaray bu işin peşinden gidiyor. Düşük ihtimal mi? Evet, ama transferde bazen hani düşük ihtimal de olsa gerçeğe dönüşme ihtimali söz konusu olabiliyor.
1: Çok güzel açıkladın abi. Çok güzel açıkladın hakikaten.
0: Evet.
1: Ya şeyi soracağım abi, bir de Davinson Sanchez haberlerini görüyorum. Galatasaray'ın 30 milyon gibi bir beklentisi varmış. Como'da galiba daha düşük tekliflerde bulunuyormuş. Öyle bir durumda yani Galatasaray stoperden nasıl bir hamleye gider ve Davinson sence kalır mı gider mi abi?
0: Can, Galatasaray bu mevcut kadro içerisinde satmayacağı iki tane oyuncu var. Bir tanesi Davinson Sanchez, ikincisi de Osimhen. Yani yeni sezon planlamaları tamamen bu oyuncular üzerine kuruluyor. Aslında Dünya Kupası öncesinde böyle Galatasaray'ı tatmin edici düzeyde bir teklif gelseydi belki Galatasaray ikna olabilirdi. Ama Dünya Kupası'ndaki performansından sonra
1: çok iyi, evet.
0: Galatasaray hiçbir şekilde Davinson Sanchez'den çıkmak istemiyor. Ya 35 milyon euro da ben Avrupa'da bir kulübün Davinson Sanchez için bonservis bedeli ödeyeceğini sanmıyorum. O zaman dediğim gibi astronomik bir teklif gelir. O zaman tabii ki Galatasaray alternatif isimler var listede. Kim Minje'ye geçiyor. Çok zor olsa Liverpool'daki durumu daha belli değil. Van Dijk ihtimali belki söz konusu olabilir. Milan'da forma giyen Pavlovic'in Galatasaray'ın listesindeki isimlerden bir tanesi ama ben hem Davinson Sanchez hem de Osimhen'in Okan Hoca özellikle yeni sezonda mutlaka ve mutlaka kadroda tutmak istiyor ki Galatasaray yani yeni sezonda kadrosunda ana plandaki oyuncuların hiçbirini kaybetmek istemiyor. Sadece geçen sezon kiralık giden işte Nelson'a, bu sezon kadroda düşünülmeyen Ahmet Kutucu'ya, Kazımcan Karataş

0: başka bazı teknikler var. Onun dışında hani ana plandaki oyuncularla alakalı şu ana kadar Galatasaray'a gelen resmi teklifte söz konusu değil.
1: Yani aslında biz şöyle bir dönem mi beklemeliyiz Galatasaray'ın transfer penceresinde? Yani çok hamleli değil ama mesela 3 oyuncu gidecek, 4 oyuncu gelecek ama net isimlerle bir yol mu izlenecek Galatasaray'da? Yani bu şekilde mi yorumlamalıyız şimdiden?
0: Ben sana planı çizeyim dinleyicilerimize.
1: Lütfen
0: de.
1: Abi.
0: Şimdi Galatasaray Can Uzun'u transfer ederse forvet bölgesine U23'ten ziyade Osimhen, en az Osimhen kadar etkili olabilecek kimin ismi geçiyor mesela? Kolum Muani. Şu anda Galatasaray yönetimine en yakın menajer Ali Bilecan bu transferin gerçekleşebileceği bilgisini veriyor. Juventus da istiyor ama burada Galatasaray'ın avantajı Şampiyonlar Ligi. Ama oldu ki Can Uzun olmadı. Kontenjan hakkını 10 numara transferini Galatasaray bu bölgeye kullanacak. İşte Bruno Fernandes, hatta Dani Olmo, işte Manchester City'deki Tiani Renders ismi geçiyor. Odegaard çok düşük bir ihtimal çünkü Arsenal 10 numara bölgesine transfer yapar ayrılık söz konusu olabilir. O zaman gerçekten ses getirecek bu seviyede bir oyuncu transferi yapacak. Forvet bölgesine bir tane yedek yabancı oyuncu düşünülüyor. Yine hani 2023 kontenjan oyuncusu. Yine Galatasaray'da Okan Hoca'nın özellikle istediği isimlerden bir tanesi Berthu Yıldırım. Yani Galatasaray'ın bir tane kontenjan hakkı var, o da Icardi gelmezse. Bunu forvetten ya da on numaradan yana kullanacak. Onun dışında da şu anda zaten Leslie isminin bittiğini söyleyebiliriz. Artık Galatasaray bu transferin resmi olarak açıklamasını bekliyoruz.
1: Leslie genç kontenjanda mıdır abi? Onu da bir şey yapalım.
0: Tabii. Oyuncu 21 yaşında. Burnley'den geliyor Galatasaray'a. Renato Niyaga zaten kadroda tutulacak. İki ediyor. Geriye de iki tane kontenjan kalıyor. On numaraya işte Can Uzun gelirse kalan iki hakkını birini kanattan yana birini de forvetten yana kullanmayı düşünüyor Galatasaray. Ama on numaraya Can Uzun gelmezse bu kez o kontenjan hakkını on numaradan yana kullanıp yine forvet ve kanada Galatasaray kontenjan oyuncusu transfer etmeyi planlanıyor. Onun dışında transfer dönemleri çok dinamik. Daha Eylül'ün onunla çok süre var. Evet. Oldu ki Salah'a iyi bir teklif geldi. Ya da işte Gabriel Sara'ya çok üst düzey bir teklif geldi. Galatasaray'ı tatmin edecek bir teklif geldi. Bu ayrılıklar söz konusu olursa onların yerine transferler yapılabilir. Onun dışında çünkü kontenjanınız yok. Oyuncu satmadan oyuncu alma ihtimaliniz söz konusu değil. Bu kuralın da bu saatten sonra değişeceğini sanmıyoruz. Can Uzun transferini o yüzden Galatasaray değerli buluyor ve bu transferde gerçekten ısrarcı. Evet, astronomik bir rakam var ama Galatasaray'da 40 milyon euroya kadar çıkmaya niyetli. 50 milyon euro da Can Uzun için şu an için tabii ki çok görülen rakam.
1: Valla Yakup abi çok güzel anlattın. Hakikaten yani bir 10 dakikada 15 dakikada böyle bizim kafamızda o şekli oluşturmayı sağladın. Abi çok teşekkür ederiz kıymetli katkından
0: ben
1: dolayı.
0: Ben teşekkür ederim Can. İyi yayınlar diliyorum.
1: Çok teşekkürler abi.
0: Görüşmek üzere abi.
1: Görüşürüz. Yakup Çınar bizlerle beraberdi. Evet, Galatasaray'ı konuşuyorduk. Yakup Çınar'la konuştuk. Biraz sonra Hakan Erol'la konuşacağız. Hakan Erol da bizim Dakika Skor programlarımızda maç sonunda gerçekten yorumlarıyla Radyo Gold'de fark yaratan yorumcularımızdan bir tanesi. Kendisine de çok teşekkür ederiz. Neredeyse hiçbir zaman bizi hiç kırmadığı için, güzel yorumlarını bizden sakınmadığı için öncelikle böyle bir teşekkür etmiş olayım. Hakan'a merhaba demeden önce de Çağlar Bey'in mesajını okumak istiyorum. Yayıncı kuruluşun mobil uygulaması üzerinden maçı izlettiği platforma %50'lik bir zam geldiğini vurgulamış. Yani ve Beşiktaş'taki kapalı tribünün zammı ile alakalı bu cümleyi kurmuştu Beşiktaş bölümünde. Yani şöyle söyleyeyim. Yani %135, %150 zam çok fazla bir zam. Yani evet, mutlaka belki bir zam olması gerekiyordu. Yönetimi orada belki biraz anlayabiliriz, Serdal Adalı yönetimini, ama bu zamın miktarı bu olmamalıydı. Yani doğu ve batı diye bir şey yapalım, ya da numaralı ve kapalı diye cümle kuralım. Yani numaralı üstle kapalı üstün aynı fiyat olması zaten bence bir tepki belirtmesidir Serdal Adalı'nın.

0: Tepki zam mıdır? Taraftarı karşınıza almak doğru bir yaklaşım değildir. Her kulüp için bunu söyleyebiliriz. Ama dediğinize doğru, yani birçok şeyde çok büyük zamlar var. Katılırım. Ama dediğim gibi, yani oradaki zammın miktarı biraz fazlaydı ve bir tepki zammı olduğunu da zaten anlıyoruz. Çünkü genelde %25 zamlar gördük Beşiktaş tribünlerinde ve %5'lik zam da olan tribün var diye hatırlıyorum. Yanlış hatırlamıyorsam belki beni düzeltin. Ama böyle bir durumda olduğunu söyleyelim. Galatasaray konusunu konuşacağız. Galatasaray'ı konuşacağız. Arada Çağlar Bey'in mesajını kırmak istemedim. Çünkü okuyamamıştım. Yakup abi ile tam o sırada telefon bağlantısı sırasındaydık. O yüzden Çağlar Bey bizi affedin diyorum. Hakan hoş geldin.
1: Hoş buldum Can. Öncelikle herkese tekrar iyi günler. İyi bir hafta sonu olsun. Benim için sarf ettiğin cümleler için beni teşekkür ederim. Beni çok öner ettin.
0: Ne demek abi? Çok kıymetlisin bizim için.
1: Sen de benim için her zaman, hem buradaki hayatımızda hem özel hayatımızda yerin çok çok ayrı.
0: Aynen.
1: Yani mutlaka.
0: Bu arada şunu da söyleyeyim, özel hayatımda Hakan Erol benim çok iyi bir dostumdur. Onu da her zaman zaten dinleyiciler net bir şekilde zaten sohbetlerimizden çok net anlıyorlar abi.
1: Evet, yani iyi ki varsın diyelim Can.
0: Ya birbirimizi övgü seansından sonra birazcık da istersen artık Galatasaray konuşalım, çünkü dinleyici çıldırdı artık. Yani dinleyici diyor ki artık yeter arkadaşım, yani birbirinizi bu kadar övmeyin, bu olmaz diyor. Onu yapmayalım. Abi Galatasaray'da yaprak kımıldamıyor, yani taraftar, Yakup abi de aynı soruyu sordum bu arada, yani yaprak kımıldamıyor, taraftar diyor ki abi transfer, abi transfer diyor. Hatta bir arkadaşım söyledi bu örneği, Yakup abiye de kullandım. Yani Bayern Münih bile gidip Saibari'yi alıyor. Abi adamlar da yani zaten tulum çekiyorlar yani ligde genelde diyorlar. Ve yani Bayern Münih kupada gidip 55 milyona Saibari'yi indiriyor. Neden Galatasaray'da yaprak kımıldamıyor? Bir taraftar olarak bu konudaki yorumunu almak istiyorum abi.
1: Öncelikle Can, bir önceki yayınımızda Galatasaray'ın temkinli yaklaşmasının normal olduğunu söylemiştik. Çünkü kadrosu hemen hemen tüm takımlar arasında en hazır takım Galatasaray'dı. Bu sebepten dolayı ben transferin biraz incelenip sık dokunulduğunu düşünüyordum. Fakat geldiğimiz noktada da ben bir 15 Temmuz'a kadar en azından bir iki transfer, en azından forvet transferi ve orta saha transferi bekliyordum Galatasaray'dan. Resmi olarak şu an hiç transfer yok. Ama sanırım bitti denilen transfer, yani birçok kaynaktan gelen habere göre Ugo Çukwu transferi olduğu söyleniyor. Yani şu an için Galatasaray'ın bir transfer yaptığını düşünüyorum. Zaten kadrosuna baktığımda da toplamda Galatasaray'ın ihtiyacı olan oyuncunun 4 hadi maksimum 5 olduğunu düşünenlerdendim. Ama tabii ki şu an lig başlayacak sanırım, bir ay kadar bir süre var ligin başlamasına da. Yani artık burada işlerin hızlanmasının gerektiğini düşünüyorum. Artık bonservis tam olarak hangi mevkiye harcanacak, anladığım kadarıyla bu paranın, yani büyük kısmının 10 numara mevki için harcanacağı söyleniyor. Can Uzun ismi Galatasaray'da gündemde. Sanırım menajeri İstanbul'a geldi. 2 gün önce Galatasaray'la görüşmek için. Galatasaray'ın talebi de oyuncu tarafı zaten Galatasaray'a gelmek istiyor. Bunu biliyorum. Sanırım oyuncu tarafından da Galatasaray'ın isteği Frankfurt'a biraz bonservis bazında baskı yapılıp fiyatın düşürülmesi olduğunu biliyorum.
0: Vallahi yani Hakan hakikaten yani şey, Yakup Çınar da çok benzer yorumladı o kısmı. Yani aslında doğru tektir cümlesine geri dönelim. Yani yani hamleleri az buçuk artık anlıyoruz. Yani Galatasaray'da orta alanda Ugo Çukwu, telaffuzu Lezli diyelim biz şimdilik. Evet, telaffuzu daha kolay olacak. Ugo Çukwu falan biraz daha çalışmamız lazım.
1: Var ama gerçekten.
0: Değil mi? Abi yani tribünde mesela atıyorum, nasıl bağıracak abi taraftar? Yani mesela Lezli Ugo Çukwu gol attı. Yani Ugo Çukwu çok zor abi tribünde yani.
1: Yani bunu şöyle şey yapabiliriz bence. Hani nasıl İspanya'da veya işte Barcelona taraftarları Messi Messi diye bağırdı. Biz de Lezli Lezli diye bağırırız.
0: Güzel. Bak,
1: yani böyle uyarlayabiliriz. Hani inşallah çok söyletir bunu. Biz de hani onu o zaman bir düşünürüz.
0: Yani onu o zaman düşüneceğiz değil mi abi?
1: Onu bize düşündürür oyuncu. Yani sanırım John Brodus'u çok geçiyordu. Biz seninle konuştuğumuz zaman da en yakın bitmeye yakın oyuncuydu sanırım. Hatırladığım kadarıyla o kadar. Ama sanırım kulübü de zorunlu bir satın alma opsiyonu koydurmak veya bonservise satmak istediği için Galatasaray oraya sanırım bir es verdi. Şu an oyuncuyu bekletiyor diyebiliriz.
0: Vallahi abi o zaman biraz olacak olan, hani en muhtemel olan isimden Leslie'den ilerleyelim. Leslie Ogechukwu'dan ilerleyelim. Yani orta alanda oyuncu Galatasaray ne verir? Hangi oyuncunun ikamesi olarak düşünmeliyiz Galatasaray'da veyahut da yeni bir profil mi geliyor?
1: Yani hangi oyuncu? Direkt Lemina bence. Oyuncunun ben 8 numara oynama özelliği olduğunu düşünmüyorum. Direkt bir 6 numara bence Galatasaray için. Lemina'nın da artık işin ilerlemesi baz alındığında, yani öngörüldüğünde bence çok iyi bir transfer orada. Ben Lemina'yla, çünkü Lemina'yı zaten haftada iki maç takviminde oynatmak gerçekten çok zor. Galatasaray'ın oraya gerçekten bir rotasyon oyuncusu bulması gerekiyordu. Bence dinamik bir oyuncu olduğunu düşünüyorum. Ben tabii ki birçok eleştiri var, bunu sosyal medyada gördüm. Ama oyuncunun yaşını da baz almak gerekiyor. Premier Lig'de Burnley gibi ne kadar küme düşerse düşsün 38 maça çıkmış bir oyuncu. Yani oradaki oyun kalitesi, oyun temposunu baz aldığımızda bir de Galatasaray daha çok topa sahip olan bir takımken bir de oyuncuyu bu şekilde görmek lazım. Burnley takımı genelde topun arkasına yaslanan bir takım zaten.
0: Doğru.
1: Bir oyuncunun aslında büyük maç performanslarını incelediğinde gayet ortanın üstünde performansların olduğu maçlar var Premier Lig'de. Ben o yüzden Galatasaray adına transferi olumlu değerlendiriyorum. Oyuncu fizikli, topla dribbling kabiliyeti bir yere kadar olabilen bir oyuncu. Yani ben Galatasaray'a katkıda bulunacağını düşünüyorum. Tıpkı Lemina gibi, sanırım Lemina da Fransa alt takımlarında, yani U21'de 20'de forma şansı bulmuştu o dönemde. Daha sonra sanırım Gabon milli takımını seçmişti Lemina oradaki.
0: Tam emin değilim ama muhtemelen doğrudur abi sen diyorsan.
1: Öyle bir şeydi sanırım, yanlış olmasın. Ama Ogechukwu sanırım Fransa'nın tüm alt yaş takımlarında da oynamış bir oyuncu. Yani aslında Fransa milli takım oyuncu adayıydı. Ama tabii oradaki şu an havuzu gördüğümüzde bunu çok...
0: Havuz abi çok geniş.
1: ...olmadığını söyleyebiliriz. Yani çok zor yani gerçekten Fransa milli takım. Fransa milli takıma gitmeyen oyunculardan bir ilk 11 yapsak Dünya Kupası'nda olduğu yüksek ihtimalle şu an yarı finale kalabilirdi.
0: Valla yapabilirdi yani. Yarı final yapardı bence de. Fransa'daki gitmeyen havuz çok acayip.
1: Çok.
2: Radyo Gol. Türkiye'nin en genç spor radyosu.
0: Ben şöyle bir haber de okudum. Tam olarak herhalde şu anda müzakerelerde oradalar diye anlıyorum Galatasaray yönetimi ya da işte transferden sorumlu kimse. Yani belki bir kiralık ama opsiyonu satın almalı bir hamle de konuşuluyor aynı zamanda. Belki oradalardır diye yorumlayabiliriz diyeyim. Biraz aslında yorum sorusu soracağım sana. Yani senin kafandaki Galatasaray'ın yeni sezon denkleminde Kolo Muani artı Can Uzun'u mu oyun olarak sen tercih edersin ki Kolo Muani'nin bir yedek santrafor olduğu denklemden bahsediyoruz tabii ki. Osimhen Can Uzun bağlantısından bahsedebiliriz 10 ve 9 numaralar açısından. Veyahut da daha böyle bir world, yani dünya yıldızı diyebileceğimiz işte Bruno Fernandes'ler, işte Ødegaard'lar, bu tip alacalı daha böyle dünya futbolunda hakikaten kendi rüştünü ispat etmiş bir oyuncu ve Osimhen'i ve aynı zamanda yedeği olarak da John Duran'ı mı isterdin? Genel olarak nasıl bakıyorsun buradaki 10 numara ve 9 numara çıkmasına?
1: Benim kafamdaki denklem aslında hani birçok muhabirin de artık son noktaya geldi dediği John Duran'dı. Çünkü ben John Duran'ı gerçekten hani kişisel olarak da aslında onunla da oynarken çok beğenen bir oyuncuydum. Ve Fenerbahçe'ye gittiğinde de ben bunun büyük bir iş olduğunu söylemiştim. Sadece o dönemde oyuncunun bence üstünde çok fazla misyon ve sorumluluk yüklendi. Hani direkt Osimhen'le bir kıyaslama yapıldığı için bu oyuncunun ben oradan da etkilendiğini düşünüyorum. Yoksa oyuncunun gerçekten yani skill olarak, yani yetenek olarak üst düzeyde bir oyuncu olduğunu düşünüyorum ben. Yani oradaki benim hayalim biraz işte Osimhen ve yedeği John Duran. Yani bence bunu İngiltere'ye gittiğinizde oradaki Aston taraftarlarını, ne bileyim United taraftarlarına olsa onlar da yani mükemmel bir forvet rotasyonu olacağını söyleyecektir.
0: 100.
1: 10 numarada da ben Can Uzun'a hep yakındım. Odegaard isimden sonradan çıktı. Ama artık Odegaard'ın tam bir 10 numara olduğundan da çok beğendiğim bir oyuncu ama
0: sağ yarım daireden 8.5 numaradır. Ben de ölçüyorum.
1: Sanki iyi oynuyor son zamanlarda. Yani o Arsenal'a ilk geldiği zamanlardaki oyundan ziyade artık biraz daha 8 numaraya evrildiği, üst düzey bir oyun kurucu olduğunu düşünüyorum Can. Yani oradaki Mertens etkisini gelirse Mertens etkisi yaratacak diyenlere hayal kırıklığına uğratabilir oyuncu. Onu söyleyeyim.

0: diyebilir. Yani Mertens gerçekten bir 10 numaraydı ve 9.5'tü hatta. Hı hı. Onları çok iyi yapabiliyordu. Ama Odegaard son sezonlarında biraz daha seçim numaraya verilmiş durumda. Tabii 10 numarayı da çıkıştı. Aslında 10 numaranın şeyleri de
1: yoktu. Evet, evet. Oynayabiliyor. Çok katılıyorum yorumlarına bu arada. Lütfen evet, devam et abi.
0: Ama hani insanların hani o Mertens'ten beklediği şeyleri yapamayabilir. O, hani oyun görüşü, oyun zekası olarak öyle ama bazı şeyleri eksik yapabilir. Çünkü o 8 numarada topu dağıtma, sorumluluk alma noktasında Mertens'in daha önde bir oyuncu. Hı. Ama hücumda tabii ki biraz daha sınırlı olduğunu söyleyebilirim. Yani Jones'un biraz daha Mertens'e yakın olduğunu düşünüyorum profiline. Çünkü forvet oynayabilme özelliğine de sahip. Napoli'de nasıldı Mertens? Şu an şampiyonluğa yakın oldukları sezonda Juventus'la o kapasitlere sahip sezonda, şampiyon olamadıkları sezonda Mertens genelde Santro'ya yakın oldu.
1: Tabii Santro 9 oynuyordu. Insigne'ye on, Mertens. Evet.
0: Çünkü o zaman Milik vardı, o sakatlanmıştı vesaire de orada direkt iş Mertens'e düşmüştü. Hatta golü kısaldığına yakın bir sezon geçirmiş hatırladığım kadarıyla o dönemde.
1: Doğru.
0: Muhteşem bir performansı Şampiyonlar Ligi'yle beraber. O sebeple yani Can Uzun sanki bana biraz daha Galatasaray taraftarının istediği profille yakın bir oyuncu olarak.
1: Ya şöyle mi özetlemeliyiz abi? Yani artık 10 numaranın gereksinimlerinde, yani 10 numara bölgesindeki oyuncuların kısa da olsa dribling yapabilme kabiliyetinin olması tabii gerekiyor. Daha statik oyuncular 8'e evrilmek durumunda kalıyor demeliyiz mi?
0: Onu sorayım. Ama Türkiye Ligi'nde Can senin dediğin gibi sana katılıyorum. Dribling yapamayınca daha çok iş yapıyor bir de. Yani bunu Yunus Akgün'e senin de görebiliyoruz. Burada Anadolu takımları ve sıkışan maçlarda Galatasaray
1: Yunus
0: olmadığı durumda mesela Yunus Akgün'ü hemen ikinci yanın başlarında oynatıyordu ki oradaki oyunu açma görevini Yunus Akgün'e veriyordu. Yani driplikleriyle, paslarıyla gibi bu şekilde. Yani ben yine de Can Uzun'un daha, daha yakın bir profil olduğunu düşünüyorum Galatasaray'da.
1: Yok, katılıyorum yani hakikaten bence de o tarz bir profil lazım. Yani Can Uzun, İlla Can Uzun demiyorum ama yine de Mertens profili lazım.
0: Hani Can Uzun ve benzeri.
1: Ve benzeri, evet, güzel. Yani Can Uzun'un artısı tabii Türk adam abi.
0: Efendim?
1: Can Uzun'un artısı tabii ki Türk yani.
0: Tabii tabii ki Türk yani. O bir kontenjanda yani. Bugün Kenan Yıldız abi bilir alamıyorsan zaten. Bence üçüncü oyuncu gitmen gereken Can Uzun diye düşünüyorum.
1: Yok, mantıklı yani. Yüz katılırım abi. Valla çok konuşabiliriz Hakan. Çok uzun da konuşabiliriz ama seni zaten çok yoruyoruz genelde Radyo Gol ailesi olarak. Yok, o yüzden de teşekkür ederim abi şimdilik.
0: Ben teşekkür ederim. Ben geçen
1: ağzına sağlık abi.
0: Sorduğumda sonra yanıtı denk de veriyorum isteyerek. Hoşuma giden bir sekans oluyor gerçekten. Ben teşekkür ederim.
1: Ya tabii bazen tabii seninle çok daha aslında tansiyonu yüksek olduğu anlarda yayınlar yapıyoruz. Yani dakika skorda maç sonunda taraftarın hani tansiyonunun hata kaldırmayan aslında yayınlar yapıyoruz. O yüzden şu anda normale göre daha fazla güldük, eğlendik, daha şen şakraktık. Dinleyicilerimizden
0: evet, de hani... biz de yazın tadını çıkartıyoruz.
1: Evet, biz de yazın tadını çıkarıyoruz. O yüzden de birazcık hani fazla güldüysek ya da itici geldiyse de özür dileyelim dinleyicilerden. Ben özür dileyeyim, senden bir şey beklemiyorum
0: yani,
1: daha.
0: Benim tavsiyem transfer dönemi zaten yaz geldi. Yani futbol zaten konuşacağız Ağustos'ta daha yaz bitmeden.
1: Tabii.
0: Yani yazın en sıcak zamanlarında futbola tekrar giriş yapıyor. Bence insanlar hani biraz daha bundan uzak kalırsa en azından. Çünkü yeterince şurada bir ay sonra
1: zaten başlayacak gerginlik değil mi abi?
0: Sahip olmaya başlayacaklar. O gerginlikler, sosyal medya gerginliği, açıklama gerginlikleri, karşılıklı atışmalar, bunlar başlayacak bence. İnsanlar biraz daha şu dönemde Dünya Kupası'nın tadını çıkartsın, daha senin tadını çıkartsın diyebilirim Can.
1: Vallahi güzel abi. Peki ağzına sağlık Hakan.
0: Ben teşekkür ederim Can. Senin de ağzına sağlık. Dinleyicilerimize de iyi günler, iyi bir hafta sonu olsun istiyoruz.
1: Evet, Hakan Erol bizlerle beraber. Evet, Fenerbahçe konuşacağız demiştik. Kısa bir ara yaptık. Aranın ardından tabii ki Fenerbahçe konuşmak için İrfan 25 bizimle beraber. İrfan abi, öncelikle hoş geldin.
2: Merhabalar, iyi yayınlar.
1: Şöyle bir durumumuz var. Evet, bir hatta bir sıkıntı olmuştu. Şimdi geldi ses. İrfan abi de bizimle beraber. Tabii ki şu anda Fenerbahçe taraftarı Greenwood'u düşünüyor. Greenwood'la yatıp kalkıyor. Yani bu anlaşma zemini ne zaman olur İrfan abi? Veyahut da şartlar ne olur? Şu anda transferdeki durum nedir? İrfan abi, senden bir Greenwood yorumu alabilir miyiz?
2: Evet, Fenerbahçe İngiliz yıldız Mason Greenwood'un sözleşmesi tamamlamak için artık son aşamada. Yani Fenerbahçe yönetiminin hedefi bugün ya da en geç yani İstanbul'a getirmek oyuncuyu.

0: kesince de bizim aldığımız bilgiler Saradar Civetli Kulübü'nün teklifini kabul etti. Ve İngiliz yıldızı Fenerbahçe'ye transfer için onay verdi. Fenerbahçe yönetimi Getafe ile Manchester United'da biliyorsunuz Marsilya'nın %60 bonservisi payı vardı. %40 da Getafe ve Manchester United'ın payı vardı. Hem Getafe ile hem de Manchester United'da Fener maaş bitti. Fenerbahçe anlaştı. Artık evrakların tamamlanmasını bekliyor Fenerbahçe. Bu doğrultuda da çalışmalarını sürdürüyor. Yani burada bir sorun şu ana kadar bir herhangi bir sorun yok. Roma kulübü devredeydi ancak Roma'nın teklifini Greenwood kabul etmedi, reddetti. Çünkü Fenerbahçe teklifi daha iyiydi. Her ne kadar Atletico Madrid'le ilgili birçok haber çıksa da özellikle Fransız basınında, ancak Atletico Madrid'in de benim aldığım bilgiler öncelikli olarak oyuncu satışına öncelik verdiği ve oyuncu satmadan da bir oyuncu transfer etmesinin şu aşamada mümkün olmadığı yönünde bilgi var. Fenerbahçe bu transferi gerçekleştirmek istiyor ve bu transferin artık sonuçlanmasına çok kısa bir süre kaldı, onu söyleyeyim.
1: Peki çok küçük bir şey de sormak istiyorum abi.
0: Yani şöyle söyleyeyim, yani burada bir şu ana kadar aldığımız bilgiler olumsuz bir durum söz konusu değil. Ve Fenerbahçe bu transferi bitirmek için artık sadece zamanını bekliyor. Biraz daha sabretmek lazım ama bu transferde şu ana kadar olumsuz giden bir durum söz konusu değil, onu söyleyeyim.
1: Çok küçük bir tane de aslında soruya bir ek yapmak istiyorum abi. Bir haber okuduğum için bu haberin doğruluğunu teyit etmek amacıyla soruyorum. Yani Arap Yarımadası'ndan, Suudi Arabistan'dan da oyuncuya bir teklif götürülebileceği haberi var. Bu durum bu transferi nasıl etkiler ve böyle bir durum şu anda güncel mi?
0: Şöyle söyleyeyim, oyuncu kariyerini Avrupa'da sürdürmek istiyor ve Fenerbahçeliler bunu da anlaşmaya vardı. Fenerbahçe'ye gelmek istediğini iletti. Fenerbahçe Marsilya yönetimine de Fenerbahçe gitmek istediğini iletti. Hatta şunu söyleyebilirim. Sözleşmesinde 8 milyon euroluk bir Marsilya'da bir hakkı vardı. Bundan da feragat etti Fenerbahçe'ye gelebilmek için. Oyuncu Hakan Safi döneminde biliyorsunuz oyuncular konuda anlaşmaya varılmıştı.
1: Doğru.
0: Aziz Yıldırım'ın yönetiminde yaptığı pazarlıklar sonucu o ücretten dahi fedakarlık yaparak belli daha azına Fenerbahçe gelmeyi kabul etti. Şu aşamada oyuncunun Fenerbahçeliler konuda anlaştığını ve Marsilya yönetimine de Fenerbahçe'nin teklifini kabul etmesi yönünde baskı yaptığını söyleyebilirim. Yani Fenerbahçe bu transferi bitirecek. Kısa süre içerisinde bitirmesini de bekliyoruz. Tabii artık Fenerbahçe yönetimi açıklamalarını biliyorsunuz. Kendi yayın organlarından veya kendi resmi hesaplarından paylaşıyor. Dolayısıyla biraz daha yani kısa, yani bugün ya da yarın ben bir resmi açıklama yapılmasını bekliyorum Greenwood'la ilgili.
1: Peki tabii ki olmuş transferler üzerinden değil ama aslında taraftarın en merak ettiği soruyu sormak istiyorum İrfan abi. Yani Fenerbahçe kadrosunda şu anda 42 tane futbolcu var ve çok kalabalık bir kadro olduğu aşikar. Kural açık, 10+4 kuralı var. Çok büyük bir kadro kalabalığı var Fenerbahçe'de ve genelde zaten çoğu yıla da baktığımız zaman hep Fenerbahçe'de kadro kalabalığını görürüz. Yani Aziz Bey yönetimi veyahut da transferden sorumlu kimseler bu konuda nasıl bir tasarrufa gidecektir ve aynı zamanda hangi oyuncularla ne zaman yollar ayrılacak gibi görüyorsun İrfan abi?
0: Şöyleciğim, kısa ve net. Skriniar, Asensio, Ake, Vedat Muriç haricindeki tüm oyuncular Fenerbahçe gelen teklifleri değerlendirebilir. Ama bu 4 oyuncu haricinde gelen tüm teklifleri değerlendiriyor Fenerbahçe yönetimi, yabancı futbolcular.
1: Peki bir resmi teklif var mı diye soralım.
0: Yani şöyle söyleyeyim, yani bunlar takımın omurgası. Skriniar, Asensio, Guendouzi, alıcısı Ake, Vedat. Yani bunların bu 5 isimin, 5 isim haricindeki her gelen oyuncu, yani her gelen teklif değerlendiriliyor. Ama bu 5 isim kesinlikle aynı ne kadar yüksek bonservis teklifi gelse de Fenerbahçe bu 5 oyuncuyu saklayacak. Ama bunun haricinde gelen teklifler değerlendiriyor. Burada teknik heyette Avustralya kampı sonrası oturulup karar verilecek. Ama gidecek oyuncular hemen hemen belli olduğunu söyleyebiliriz. İşte kiralıktan dönen Amrabat, Diego Carlos, Liva, Ömer Fayet, onun haricinde Beka, Mustafa gibi isimlerin gelen teklifler var. Bu teklifler değerlendiriliyor. Bu oyuncularla için Fenerbahçe tabi az önce bahsettiğim 42 tane yabancı oyuncu var. Tabi 16-4 kuralı da Fenerbahçe'yi oldukça zorlayacak. Zorlayan bir kural. Çünkü Fenerbahçe'nin şu aşamada artı 4 kuralına uymayan 16 tane yabancı oyuncusu var. Çok yani Fenerbahçe şu aşamada hiç transfer yapmasa dahi bu artı 4 kuralına uymayan 6 oyuncusunu göndermek zorunda. 6 oyuncu göndermek zorunda. Ve kanat ve forvet transferi yapıldığını düşündüğümüzde, yapılacağını düşündüğümüzde bu artı 8 oluyor. Yani 8 oyuncu göndermek zorunda kalacak artı 4 kuralına uymayan. Zaten artı 4 kuralına uyan da 7 futbolcusu var şu anda mevcut kadroda. Bundan da 3 tanesi göndermek zorunda. Yani toplamda 11 oyuncuyla Fenerbahçe kullarını ayırmak zorunda yabancı kontenjanı.
1: Çok.
0: Şimdi Fenerbahçe yönetimi şu aşamada tamamen Bolnik Zabze maçına kadar transfere yönelmiş durumda. Eksiklerini gidermeye yönelmiş durumda. Tabi bu transferi tamamladıktan sonra da Avusturya kampından sonra da takımdan ayrılacak oyunculara yönelik gelen teklifler değerlendirecek ve tüm çalışmayı bu yönde yürütecek. Tabi Fenerbahçe bu oyuncularla da yollarını ayırmak hemen kolay olmuyor. Çünkü oyuncuların sözleşmesi devam ediyor. Oldukça yüksek yıllık ücret alıyorlar. Şimdi oyuncu bu yıllık ücretlerinden isteyen kulüpler bu ücretleri vermediği zaman oyuncular bu ücretlerinden feragat etmek istemiyorlar. Dolayısıyla zorlu bir süreç bekliyor Fenerbahçe yönetimini. O yönetim de bu doğrultuda çalışmalarını yoğun bir şekilde sürdürüyor. Bence akılcı bir transfer politikası sürdürüyorlar. Şu anda Fenerbahçe'nin eksik noktalarına nokta transfer yapmayı hedefliyorlar. Yani çok fazla transfer yapmak değil. Fenerbahçe'nin eksiklerini belirlemişlerdi zaten. Seçim öncesinde belirlemişti Sayın Aziz Yıldırım bu süreci. Hangi mevkiler eksikti? Forvet mevkisi eksikti. Oraya Vedat Muriç transfer edildi. Bir forvet daha transfer edilecek. İşte stoper mevkide eksiklik vardı. Oraya sol stoper olarak Ake transfer edildi. İşte Osterwolder'in kalacak mı kalmayacak mı orada işte dediğim gibi az önce yabancı kontenjanı doğrusunda yine İnternet İsmail Kartal'ın plan doğrusuna karar verilecek. Şimdi kanat transferi yapılacak. Dolayısıyla akılcı bir transfer politikası yürütülüyor.
1: Katılırım.
0: Eksik mevkilere nokta transferler yapılıyor. Ama taraftarın da biraz sabretmesi gerekiyor. Daha önce zaman var Fenerbahçe'nin.
1: Peki. Yani
0: transfer çok dinamik bir süreç çünkü.
1: İrfan abi peki şimdi tabii ki belli başlı haberleri okuyoruz ve Fred'le alakalı haberler de var. Yani Fred'in hocanın kalmasını istediği oyuncular arasında yer aldığını görüyorum ama taraftarın da 10 artı 4 kuralından dolayı ve Fred'in mevcut artık belli bir yaşa gelmesinden dolayı ayrılmasını istediği gibi bir durum söz konusu. Yani Fred konusunda Fenerbahçe nasıl bir karar alacak? Ne bekliyorsun abi, bunu merak ediyorum.
0: Yani Fred Atletico Mineiro idari konuda anlaşmaya varmıştı. Atletico Mineiro da Fred'i transfer etmek istiyordu ama Brezilya ekibi oyuncu bonservis bedeli ödemeden kadroya katmak istiyor. Yani şimdi bu oyuncuları isteyen kulüpler de şunu çok iyi biliyorlar. Yani bu yabancı sınırı nedeniyle, yabancı kontenjanı nedeniyle kulüpler bu oyuncuları elinden çıkarmak zorunda. Dolayısıyla bu nedenle bu oyuncuları ya bonservis bedeli ödemeden kadroya katmak istiyorlar. Atletico Mineiro CEO'sunun bir açıklaması vardı. Brezilya basına yaptığı açıklamada. Biz Fred'in Fenerbahçe'deki sözleşmesinin durumunun netleşmesini bekliyoruz. Çünkü yabancı kontenjanı nedeniyle belli şey olurduk ama biz bonservis bedeliyle bu transferi gerçekleştirmeyeceğiz ifadesi kullanıyor. Şimdi Fenerbahçe yönetimi ne yaptı? Ya, teknik direktör İsmail Kartal zaten Fred'in en iyi kariyerinin en iyi dönemi İsmail Kartal döneminde gerçekleşmişti. İsmail Kartal da takımda tutmak istiyor ki biz Gornik Zabrze maçında büyük ihtimalle Fred'i ilk 11'de göreceğiz.
1: Doğru, Kante yok.
0: Şimdi Fenerbahçe'de şu ana kadar yabancı oyuncularını bakıp Avusturya kampına çok kalabalık bir kadroyla gitti Fenerbahçe. Neden bu kadar kalabalık kadroyla gitti? Çünkü Avusturya kampı öncesi oyuncular hangi oyuncularla yollarını ayıracağını ifade etse veya götürmese bazı oyuncular bu oyuncuları yollarını ayırırken de zorluk yaşayacaktı Fenerbahçe. Şimdi yapılacak transferlere göre, ihtiyaçlara göre, gelen tekliflere göre biz Eylül ayında belki Gornik Zabrze maçına ilk 11'de çıkan bazı oyuncuları Şampiyonlar Ligi'nde Fenerbahçe gruplara kalırsa orada görmeyeceğiz. Fenerbahçe bu oyuncuları da transfer dönemi bitene kadar değerlendirmek istiyor. Yani elinden bedava bir şekilde çıkarmak istemiyor. Oyuncularını bonservis geliri elde ederek göndermek istiyor.

tabii kulüpler de özellikle yabancı kulüpler de burada her şeyi yakından takip ediyorlar sonuçta. Ve bu yabancı kuralı 10+4 kuralı nedeniyle elinde yabancı bir elinde zaten 21 tane yabancı oyuncu

0: oyuncuyu yatırabiliyorsunuz. Ama o süreci de bu şekilde değerlendirmek istiyor Fenerbahçe. Elindeki oyuncuyu bedava vermek istemiyor. En azından bonservis istediğini elde etmek istiyor.
1: Radyo Gol. Türkiye'nin en genç spor radyosu.
2: Vedat Gornik maçına yetişecek mi? İkinci maça en azından kesin yetişir diyebiliyor muyuz abi?
0: Şöyle, ikinci maç kesin olarak yetişecek. Vedat'ın tedavisi çok olumlu ilerliyor. Zaten sakatlığı nedeniyle İstanbul'da kalmıştı. 24 saat esasına göre yoğun bir tedavi programı uygulanıyor kendisine. Şu anda son çekilen MR'da da iyileşmenin olduğu ifade ediliyor. İlk maçta yani Gornik maçının kadrosuna yer alacaktır. Ama ilk maçta ilk 11 başlamaz ama son 15 dakika veya maçtan sonra maçın sonuna doğru oyunu atacaktır teknik direktör İsmail Kartal. İkinci maçta ise 90 dakika oynayabilecek seviyeye gelecek. Şu anda Vedat'la ilgili dediğim gibi olumlu haberler geliyor. Hı hı. Ve iyileşme sürecinin oldukça hızlı bir şekilde devam ettiğini söyleyebilirim. Tabii burada Vedat Mor için de bunda çok büyük bir etkisi var. Oyuncu da kendisine çok dikkat ediyor. Bireysel programını sıkı şekilde uyguluyor. Ve tedavi sürecinde de sağlık eğitiminin kendisine verdiği programın arifini uygulayarak ve 24 saat esasında uygulanan tedaviyle de daha hızlı bir iyileşme gösterdiğini söyleyebilirim.
2: Peki. İrfan abi çok çok teşekkür ederim kıymetli katkılarından dolayı.
0: Ben teşekkür ederim.
2: İrfan abi bizimle beraberdi. İrfan 25'li konuştuk. Fenerbahçe'nin birçok detayına değindik. Aslında spesifik sorular sormak istedim. Çünkü taraftarın kafasında belli başlı sorular var. Yani bu kadro neden çok kalabalık? Mason Greenwood ne oldu? Vedat maça yetişecek mi? Gibi aslında doğrudan direkt sorularla ilerledik İrfan abiyle beraber. Bir dinleyicimiz radyo ile alakalı bir herhalde bir bağlantı sıkıntısı ile alakalı bir şey yazmış. Vallahi şu anda nasıl durum bilmiyorum ama dinleyenlerden mesajlar geliyor, onu söyleyelim. Olabilir. Bir dinleyicimiz de birazcık aslında Aral Çimşir ve Can Uzun, iki değerli oyuncu, kamuoyundan futbol anlamında potansiyelleri yeteri kadar değerlendirilememiş olmasının çok üzücü olduğunu söylemiş. Bu iki isme aslında biraz daha değinmemizi istemiş. Bir iki üç dakika değineyim istiyorum. Yani en azından bugünkü akışımızda böyle bir şey yoktu ama böyle bir istek varsa tabii ki biz de kırmayız. Tabii ki değinebiliriz. İbrahim Bey'in mesajı var. Yani şöyle söyleyeyim. Öncelikle Aral'ın çok özel bir profil olduğunu düşünüyorum. Çok fazla izlemedim ama izlediğim üzere şöyle söyleyebilirim. Yani 3-4 maçını falan izledim Aral'ın. Yani çok fazla elimde veri yok. O yüzden de çok büyük cümleler kurmak da istemiyorum Aral hakkında ama yani izlediğim kadarıyla yani çok net bir sol kenar oyuncusu. Çok çabuk yön değiştirebilen bir oyuncu. Zaten yani o tabelayı yapmasının sebebi de yani rakip savunmaların birazcık sıkıntılı olmasının yanı sıra çok rahat yön değiştirebildiği ve çok İngilizce'de agility dediğimiz yani tam Türkçe mealini bilmiyorum ama çevik diyelim. Çok çevik bir oyuncu olduğunu söyleyebilirim Aral Çimşir'in ve mutlaka bence Trabzonspor'a çok şey katacaktır. Hele hele 10+4 kuralı için yani biçilmiş kaftan ve anlaşılan bonservisinde ben gayet ederi olduğunu düşünen taraftayım Aral için. Yani Trabzonspor gidebileceği bence en iyi seçeneklerden bir tanesiydi Aral'ın. Çünkü zaten yani oyuncudan genç oyuncuya verilen değerin ne kadar özel bir iş yaptığını görüyoruz. Yani genç oyuncuya verilen değerle beraber Aral'ın o bölgede mutlaka yıldızlaşabileceğini düşünüyorum ki arkasında Sidney Cabral gibi bir bekle oynayacak. Zaman zaman Mustafa Eskerilaç'la oynayacak. Yani Saviola geldi aynı zamanda. Ki Saviola hakkında çok bir bilgi sahibi değilim. İzlemedim oyuncuyu. Yani mutlaka katkı verecektir sol kenarda ve şu anda Trabzonspor'da aynı zamanda sağ kenar oyuncusu ismi de konuşuluyor. Birazcık daha benim futbola bakışımla alakalı olarak şunu söyleyebilirim. Sağ kenar oyuncunun da oyuncusunun da en azından biraz daha topa yani 10 numara karakterli bir sağ kenar oyuncusu olabilir. İyi olabilir böyle bir oyuncu. Yani topu ayağında tuttuğu zaman yani bir saniye bekleyerek o pas açılarını görebilen bir oyuncu olursa Aral bence daha fazla verim verir sol kenarda diye düşünüyorum. Can Uzun'la ilgili konu şu. Can Uzun'un bir kere tam olarak net bir mevkisi olmayan bir oyuncu olduğunun kanaatindeyim ki bu iyi bir şey bence. Zaman zaman bunu forvetlerde kötü bir şey olarak yorumlarız ama Can Uzun'u siz sol forvet olarak da sağ forvet olarak da merkezde de yani 10 numara 9.5 numara gibi de konumlayabilirsiniz veya bir iki, çift forvetin ikinci forveti olarak da konumlayabilirsiniz. ki zaman zaman takımlar sahte 9 olarak da kullanabiliyor. Ki gördük bunu Eintracht Frankfurt.

0: Orkut'ta Can Uzun nezdinde. Benim çok beğendiğim bir oyuncu ki yani milli takımda belki farklı bir düzen olsaydı Can Uzun çok daha başarılı olabilirdi. Yani sahte dokuzu Can'la oynasak çok daha iyi olabilirdi düşüncesindeyim ama tabii ki yani futbolu tabii ki Vincenzo Montella benden daha iyi biliyordur. Her ne kadar çok fazla eleştirilse bile ki bugün Trabzonspor konuşmak kısmıyla alakalı bir eleştiri gelmiş. Ya ben çok şaşırdım. Normal şartlarda birçok yani şeyi konuşuyoruz. Birçok takıma değiniyoruz ama Trabzonspor'da her yayında konuşuyoruz. Bugün yani bu seansta çok fazla yer ayıramayacağım için en azından biraz arada bir Trabzonspor konuşmak istedim. Bir sonraki yani öğleden sonra bir dinleyeceğiniz seansta da böyle bir tasarrufumuz olur. O şekilde bir yayın akışı belirledim. Buradan anlayışınızı rica ediyorum ama yani Trabzonspor'u özellikle pazar günü çok özel bir program yapacağız. Trabzonspor'la başlayacağız hatta. Bunu da söyleyelim. Hatta ilk bir saate yakın Trabzonspor konuşacağız. Onu da söylemiş olalım. Görüyorum mesajlarınızı. Ona istinaden söyledim. Resul Bey yazmış. Yani hiç bu konuda yani şüpheniz olmasın. En azından bu konuda yani hak geçtiğine inanıyorsanız söyleyin. Çok güzel bir mesaj. Bu konuda daha fazla bir tasarrufa gidelim demeye çalışıyorum. Herkesin dileklerini yerine getirmeye gayret ediyoruz. Burada bir aile havasında Radyo Gold'de yayın yapmaya gayret eden bir yayıncıyım ben de. O halde çok kısa bir araya gitmek durumundayım. Reklamı biraz geciktirdik. Reklam beklemez.
1: Can Genç'le hafta sonu devam edecek.
2: Reklam

0: Yaz ayrıcalıkları TOG'da. Temmuz ayına özel 12 ay %0 faizli 800 bin TL krediyle T10F ya da 12 ay %0 faizli 600 bin TL krediyle T10X sahibi olabilirsiniz. Üstelik Temmuz ve Ağustos ayları boyunca Trugo'da %20 indirim ayrıcalığı da sizi bekliyor. Sipariş için Trumor uygulamamızı indirin.
1: Sıradaki şarkı hep içinden geliyor. Kaza yaptığı günün akşamı hasar ödemesi dileyenlere. Hep iyi hizmet, hep iyi fiyata, hep iyi
2: sigorta. Dünya Kupası'nda son yarı finalistler belli oluyor. Heyecanı Messi'de yaşanıyor. Bu gece saat 12'de Haaland'lı Norveç İngiltere karşısına çıkarken gece saat 4'te Messi'li Arjantin İsviçre karşısına çıkıyor. Sen de dev maçlara Messi'de canlı oyna. Dünya Kupası heyecanını başka bir seviyede yaşa.
0: Reklam bitti.
3: Radyo Gol. Türkiye'nin en genç spor radyosu.
4: Can Genç'le hafta sonu devam ediyor.
5: Evet, programın son bölümüne geldik. Fenerbahçe konuşuyorduk. Aralarda Trabzonspor konuşuyorduk bir dinleyicimizin hatırlatmasıyla beraber. Hatta biraz sonra Efe Başak bizlerle beraber olacak. Ancak bir çok ufak bir işi varmış, bana arada hemen mesajını gönderdi. Birazdan bağlarız Efe'yi diye tahmin ediyorum. Efe gelince biraz da Fenerbahçe ile noktalarız ama Trabzonspor'da konuşmak isterim. Arada ben konuşayım istiyorum. En azından Resul Bey'in kırmayalım. Yani burada bir mesaj gelmiş. En azından bu şekilde bir tasarrufumuz olsun. Yani öncelikle şunu söyleyeyim. Trabzonspor yönetimini transferden sorumlu yani bütün kişileri kutlarım. Şu yüzden kutlarım. Yani ünlü olan bir oyuncunun yani mesela Sidney Cabral transferinden bir bahsedeceğim çok kısa. Birazdan Efe Başak da bizlerle beraber olacak hatta attığımızda. Ona da merhaba demeden önce çok kısa bir Trabzonspor'la hakkında 1 dakika 2 dakika konuşmak isterim. Yani Sidney Cabral transferini Cape Verde bu kadar meşhur olmadan yapmak da çok büyük bir başarı. Asıl Sidney Cabral transferini yapmak evet tabii ki bir başarılıdır ama bu oyuncu bu kadar meşhur olmadan, vitrine çıkmadan bu oyuncuyu görüp yapmak çok büyük başarıdır ki bunu Trabzonspor çok fazla yapıyor ve Trabzonspor bu tip oyunculardan artık kar eden bir modele döndü. Yani birçok kulübümüzün örnek alması gereken gerçekten akılcı ve son derece sağlam adımlarla giden bir rotada olduğunu düşünüyorum Trabzonspor'un. Yani sadece Sidney Cabral transferini şu anda konuşacağım ama tabii ki birçok programımızda Trabzonspor'da konuşacağımızın bilgisini verelim. Biraz da Fenerbahçe diyelim. Efe hoş geldin.
6: Hoş bulduk. Selam Can. Biraz geciktim, kusura bakma.
5: Estağfurullah. Bize de en azından Resul Bey'i kırmama şansı tanıdın. Birazcık bardağın dolu tarafından bakarak da Trabzonspor hakkındaki en azından bir iki tane görüşümü aktarmış oldum o sırada. Efe tabii ki sen Fenerbahçe'nin mevcut yönetimini, her türlü Fenerbahçe'nin dinamiğine çok hakim birisin ki zaten bir kongreyesisin vesaire vesaire, yani Fenerbahçeliğini herhalde sorgulayacak çok da fazla kişi yoktur. Şimdi tabii ki şu soruyu soracağım öncelikle. Yani sana göre, ki İrfan 25'te konuşuyorduk, aynı soruyu ona da sordum ama sana da sormak istiyorum. 42 kişilik bir kadro var. 16+7 yani 23 adet yabancı futbolcu var mevcut sözleşmeli şu anda Fenerbahçe bünyesinde. Bu oyunculardan sence nasıl çıkılacak? Hangilerinden çıkılması gerekiyor ve bu süreçlerde Aziz Yıldırım yönetimi nasıl hareket eder diye sormak istiyorum abi.
6: Öncelikle tekrardan selamlar. Fenerbahçe için bir kamp dönemi gerçekleşiyor şu an Avusturya'da. Hazırlık maçlarıyla beraber Avrupa'daki maçına odaklanan bir takım var. Elbette en büyük sorulardan bir tanesi kadrodaki bu genişlik. Özellikle yabancı sayısının fazla oluşuyla beraber çıkacağımız tabii ki bir sürü oyuncu olacağına inanıyorum ben. Hazırlık maçlarındaki performanslara göre Türkiye Ligi'ndeki takımların da kiralama isteği olacak ama bu maaş yükünden kurtulmak daha zor bir şey. Yani oyuncuyu satmanız, elden çıkarmanız daha zor bir şey. Fenerbahçe tabii ki yani şu an bu Avrupa ön elemesini geçtiği takdirde kulüpteki yani futbolcuların birazcık daha hangi futbolcuların kalacağı, hangi futbolcuların gideceği daha netleşir. Ama şunu da söylemek lazım. Bir futbol kulübünün en iyi geçirdiği vakit sezon başıdır genelde. O idmandır. O havaların güzel oluşu, işte hazırlık maçları. Lig başladığı zaman, tempo başladığı zaman o birazcık daha biliyorsun düşüşler yaşanıyor.
5: Doğru.
6: Hani o yüzden bu hani hemen futbolcuları elden çıkarabilmek için işte futbolcunun isimleri yazılır. İşte Bekao mesela çok iyiydi. İşte ne bileyim Levent Mercan, Bartu Elmaz her sene söylerler böyle. Yani açıkçası senin de soruna cevaben çıkacağımız oyuncular zaten kaleci Livakovic'den başlayarak stoperde geçen sene olduğu gibi Bekao, Diego Carlos, hoca çok beğendi diyorlar, Mimović U23'ten U22'de galiba bizde sanırım.
5: Kontenjan dahilinde, kontenjan dahilinde.
6: Onu da tutabilir yani elimizden çıkacak yabancı da olabilir. Ederson büyük ihtimalle kalır. Yani Musaba çok ismi yazılıyor. Musaba, Musaba'nın ismi ve Nere'nin herhangi bir satışı olup olmayacağı onlar birazcık. Yani en az 7-8 oyuncudan çıkabilir Fenerbahçe. Yabancısından özellikle kiralıp satabilir. Amrabat mesela nasıl olacak Fas şimdi? Belki Amrabat da dönecek. Amrabat hoca beğenirse. Ben Amrabat'ı beğeneceğini düşünüyorum bu arada.
5: Yani Amrabat veya Fred'den biri kalır gibi mi yorumlamalıyız?
6: Abi Fred özelinde Fred'in sözleşmesinin sonu 2027 Haziran artı bir de uzatma opsiyonu var. Fred zaten ya Brezilyalı 4 sene sözleşmeyi 4 artı bir sözleşme almış. İlk 1,5 senesi oynayıp son bir sonraki 1,5 sene çok iyi performans göstermeyip son senesinde oynamak isteyecektir. Ya forma savaşı vereceğini düşünüyorum Fred'in. Kante özelinde de Kante yani benim yorumum Kante özelinde daha farklı ama Fenerbahçe'nin dönüp dolaşıp düşünüyorum. Tedesco zamanı iyi oynadığı kadrolardan John Duran, Talisca, Asensio, Kante, Gendozi olduğu bir dönemdi. O yüzden Gendozi Kante çıkarabilir ama hani eğer Avrupa'ya gideceksek, eğer bir de ligde oynayacaksak İsmail gibi işte Fred gibi oyunculara ihtiyacı olacak Fenerbahçe'nin. Çünkü artık Türkiye Ligi eskisinden daha nasıl diyeyim, Türkiye Ligi'nin kalitesi arttı bence.
5: Yani ligin kalitesi yani sadece büyüklerle alakalı değil, Anadolu takımlarının da iyi kadrolara sahip olduğunu ifade etmeye çalıştım. Onu sorayım.
6: Yani Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş, Trabzon hani bu ilk Başakşehir'de sonra dahil edersek Samsun'la Başakşehir de arkadan geliyor. Yani oyuncular buraya eskiden emekli olmaya gelirdi hani maaşı gözetmeksizin. Fakat şimdi kariyer planlaması yaparken açıkçası bakıyorum genç oyuncuları daha erkenden para kazandırmaya, sonrasında onları böyle 26-27'den sonra yaş 20 o yaş aralığından sonra daha böyle rekabetçi kulüpleri alıyorlar mesela. Daha enteresan yani, değişti o dinamik diye düşünüyorum.
5: Yani o dinamik hakikaten bence de biraz değişti yani sonuç olarak. Yani benim itirazım birazcık çok yüksek maaşlar verilmesi konusu, evet, ama dediğin doğru yani bu arada.

0: dışında da bakalım yani Fenerbahçe'nin Greenwood transferini.
1: Tam onu soracaktım ben. Ne yapar? İş yapar mı Greenwood ya da ne kadar iş yapar? Yani iş yapar da ne kadar iş yapar? Taraftarın beklentisini karşılar mı? Onu sorayım.
0: Ya işte, tabii şimdi nabzı ölçmek lazım. Greenwood eğer açıklanırsa ve gerçekten o havalimanına gelişi bilmem ne, hani takımın yıldızı bu oyuncu mu olacak diye bir soracak. Hani Fenerbahçe aslında takım içinde Asensio'su var. Fenerbahçe'de işte ne bileyim geride çıkın yeri var, Gendozi'si var. Yani Greenwood'un bir tık hani herkes istatistiklerini paylaşıyor. Lig 1'deki başarılarını işte Kvaratskhelia ile neredeyse aynı performansı verdiğini bahsediyor. Hı hı. Ama yine Lig 1 ile Türkiye'yi de kıyaslarsak Lig 1'de de yani PSG hariç hani Olympique Lyon, Marseille, hani onlardan sonra gene böyle bir hani benzer bir profil var Türkiye Ligi ile Lig 1 arasında bence. Yani çok da hani İtalya Ligi ya da bir Fransa Ligi kalitesi, İngiltere Ligi kalitesi değil. Yani bu istatistikler paylaşılıyor. Tabii ki yani atmosfere bağlı. Onun takımı nasıl kabul edeceğine, mevkisine, direkt sağ tarafa onu koyduğunuz zaman arkasındaki oyuncuyla olan uyumu. Yani çünkü sonuçta siz bir yıldız genç oyuncu getiriyorsunuz yani Fenerbahçe. Yani bu İtalya herhangi bir kulüpte ona verilmiş. Atletico Madrid konuşuluyor yani.
1: Roma'da var.
0: Büyük bir yıldız. Yani Fenerbahçe çok şey kazandırır.
1: Peki şunu soracağım yani ben forvet hattını bir okumak istiyorum sana. Forveti boş bırakarak okuyacağım. Yani Vedat Muriç yerine aslında santrafor sorusu soracağım sana ama şöyle bir sorayım. Soruyu şu şekilde şekillendirmek istiyorum. Greenwood sağda, merkezde Asensio, solda Kerem, nasıl bir forvet oyuncusu lazım? Ya da nasıl bir forvete gider Fenerbahçe yönetimi? Ya da gider mi?
0: Ben hani herkes bir forvet transferinden bahsediyor elbet ama Talisca ve yani Vedat birinci forvet, ikinci forvet Talisca ya da ikisini beraber oynatabiliyorsa bilmiyorum. En son Vedat çift forvet oynadı son senesinde ve hani gol kralı, ikinci oldu gol kralında.
1: Aynen, Mbappé'nin hani,
0: ya forvet transferi gerekiyor mu? Ya herkesin yani %70 ister insan herhalde. Yani Fenerbahçe için çok bir böyle iyi bir forvet isterler ama hani Vedat, Talisca, belki Sıdiki'yi de arkasına yazdığı zaman hani gerek var mı? Çağır bir de çağır Baltay'ı da şimdi deniyor. Belki Ziraat'te de falan oynar bu sene. Ama yani Fenerbahçe'ye forvet gerekiyor mu sorusu yani çok zor bir soru cevaplamak.
1: İkircikli bir soru gibi değil mi?
0: Yani büyük ihtimalle yani kamuoyuna sorsanız, Fenerbahçe'ye sorsanız %70'i gerekiyor der bence.
1: Valla katılırım yani.
0: Sorarsan bilemiyorum. Gerçekten takımın içindeki bu yani o nasıl oynayacağımıza bağlı. O İsmail Kartal'ın oyundaki şeye bağlı yani. Vedat'ın gerçekten verim alırsak insanlar der ki belki hiç gerek yok.
1: Yani peki Vedat son gösterdiği sezondaki performansı şu anda mevcut kadroyla gösterebilir mi? Ya da daha iyisini mi gösterir diye bekliyorsun? Yani yaşına istinaden da soruyorum ve aynı zamanda oyuncu profillerini istinaden soruyorum.
0: Yani pivot santrafor abi, yani tabii ki gerideki oyunun kurumu daha önemli bence. Açıkçası böyle bir 9 numara gibi değil de birazcık da pivot forvet olduğu için o topu getirmemiz gerekiyor oraya kanatlardan ya da ortadan. Yani Vedat'la topu buluşturabileceğin tarzda pivot forvet, işte ceza alanı içinde tehlikeli, son vuruşları tehlikeli. Talisca gibi bir tık daha merkezde gezen, topu ceza sahası dışında bekleyip de hani şut özelliğini kullanan bir forvet değil.
1: Doğru.
0: Yani ikisi de aslında farklı tipler. Belki yan yana oynadıkları zaman birbirlerini tamamlayabilirler. Ama biz Talisca El Nesri'yi gördük. El Nesri Dzeko'yu gördük mesela. O da aslında kağıt üzerinde El Nesri ile Dzeko nasıl yan yana oynar diye düşünürsün. Belki üçlü sistemde bir de ama gerçekten oynadılar yani.
1: Doğru. Yani denendiği maç oldu.
0: Yani Dzeko'nun tamamen oyun içindeki o yani alan açmaları, bir sürü kattığı artıdan dolayı El Nesri bu kadar skora katkıda bulundu. Talisca bunun aynısını Vedat'a yapabilir mi? Ben sanmıyorum. Beşiktaş'taki Talisca yapardı belki.
1: Peki ama Vedat o alan açmaları Talisca'ya yapabilir mi diye sorayım. Yani sonuçta pivot olup sırtı dönük, belki bazen Jiro gibi servisleri de olan bir oyuncu olmasından da kaynaklı olarak öyle bir denklem konuşabilir miyiz?
0: Yani aslında o da olabilir. Bir de Vedat da Kruze ile oynamıştı Fener'de. Kruze de böyle bir tık 9 hani 10'dan kırık 9.5 hani o da çok bilirsin hani o her alanda vardı. Hep topla buluşmak isteyen. Asensio da mesela öyle bir adam. Yani topu bana ver, top bana gelsin. Yani ama bence senin dediğine katılıyorum. O Ciro gibi oyununu yaparsa Talisca arıyorum uyumda. Talisca ile beraber güzel olabilir. Ama İsmail Kartal çift forvet oynar mı? Yani bilmiyorum, o değişebilir. Takımın gerçekten takımı nasıl kuracağına bağlı. Oyuncularla olan uyumu,

0: Kayıt mesela. Kayıt belki bize çok şey katabilir taktik anlamında. Büyük kulüplerde oynamış bir futbolcu. Hı hı. Yani Liverpool görmüş bir futbolcu. Hollanda bir takımında gerçekten
1: üst düzey oyuncu yani hakikaten. Katılır.
0: Yani kariyerine bakmaksızın herkesin inişi çıkış olabilir. Kariyerinin en başındaki bence en doğalı bu. Hı hı. Yani inşallah Fenerbahçe'ye dediği gibi şampiyon gittim. İnşallah şampiyon geldim gibi bir cümle kurmuştu. İnşallah onu da yapabilir.
2: Peki, çok güzel bir mesajdı aslında. Son cümlelerini almış olduk. Aslında son cümlelerini alalım da teşekkürümüzü edelim Efe. Hakikaten her zaman bize katkılarından dolayı Radyo Gol ailesi olarak sana bir kez daha sevgilerimizi iletmek istiyorum abi.
0: Ben çok teşekkür ederim Can. Vallahi Radyo Gol izleyip dinleyicilerine de selamlarımı iletiyorum. Çok güzel program, çok güzel sohbet oluyor her konuda.
2: Çok sağ ol.
0: Sadece futbol değil. Ama Can Genç her şeyi iyi bilir spor konusunda.
2: Estağfurullah.
0: Çok tecrübelidir. Yorumları da çok severim.
2: Estağfurullah.
0: Her zaman katılım sağlamak isteriz. Çok teşekkür ederim.
2: Bir tanesin abi. Diyorum. Bir tanesin abi. Görüşmek dileğiyle abi. Hoşça kal.
0: Hoşça kal.
2: Efe ile de son bir bağlantı yaptık. Övgü seanslarını kenara bırakalım. Yani bugünlük bu programın sonuna gelmiş bulunuyorsunuz. Tabii ki biraz sonra çok çok değerli içeriklerimiz sizlerle beraber olacak.
3: Can Genç'le hafta sonu sona erdi.
4: Radyo Gol. Türkiye'nin en genç spor radyosu.
5: Kim ne dedi?
6: Digi Futbol'dan herkese selamlar, sevgiler. Ben Muzaffer Canbedir, Yakup Çınar'la beraberiz. Yakup abi hoş geldin.
7: Hoş bulduk. Digi Futbol'da bu kez canlı yayında. Tam da böyle sıcak gündemin ortasında bir taraftan transfer, bir taraftan fikstür çekimi belli oldu. Evet. Özellikle derbi haftaları çok merak ediliyordu. Sıcak gündemin ortasında canlı yayındayız. Buradan tabii ki çağrı yapalım. Yayına gelecek insanlardan önce bir beğeni çağrısı yapalım. Sonrasında kanala abone olurlarsa zaman zaman böyle sıcak gündemde özellikle Galatasaray transfer gündemine dair gelişmelerle canlı yayında olacağımızı belirtelim.
6: Yani bu ara canlı yayınlar hem iyi izleniyor hem gündem hareketli. Dediğin gibi transfer gündemi var. Özellikle hem taraftarların beklediği ama tabii konuşacağız birazdan. Galatasaray'da özellikle bu arada şunu da hatırlatayım. Süper chat gönderirseniz Yakup Çınar'a sormak istediğiniz sorular varsa onları da tek tek ekrana getireceğim. Okuyacağım. Sizin adınıza seslendireceğim. Galatasaray taraftar transfer konusu açılınca açıkçası çok da mutlu değil. Fikstür çekildi. Fikstürle istersen başlayalım, sonra transfer konularına geliriz. Sayın Aziz Yıldırım'ın bazı söylemleri vardı. Hep biz ikinci maçı kendi o tarafta oynuyoruz diye. Bu sefer işler değişti. İlk maç
7: şeyde, Kadıköy'de.
6: İlk maç mı Kadıköy'de? Fikstürde.
7: Özür dilerim. İlk maç Ramspark'ta, ikinci maç deplasmanda.
6: Kadıköy'de.
7: Yani Aziz Yıldırım'ın istediği oldu.
6: Oldu, evet.
7: Oldu.
6: Burada yani bir şey arıyor musun peki?
7: Yok abi, bunun altında ben bir şey aramıyorum ama yıllardır Fenerbahçe taraftarı bir şeyler arıyordu ki şunu söyleyeyim. Muzaffer.
6: Söyle.
7: Okan Buruk'un gelişiyle birlikte zaten Kadıköy'de Ramspark'a dönmüştü. Son 5 deplasmanda Galatasaray kaybetmedi. 3 galibiyet aldı, 2 beraberlik aldı. Yani Galatasaray için deplasmanda ya da Ramspark'ta oynamasının çok değişen bir tarafı yoktu Fenerbahçe derbilerinde. Son yıllarda Galatasaray'ın o kadro üstünlüğü net bir şekilde, ki Galatasaray kendi sahasında kaybetmesine rağmen İsmail Kartallı Fenerbahçe'yi 10 kişiyle kaybetmişti Galatasaray. Evet. Ama Kadıköy'deki üstünlüğü son 5 yılda net olarak ele almıştı Galatasaray. Evet, Aziz Yıldırım döneminde o 20 yıllık bir süre vardı. Fenerbahçe hiçbir şekilde kendi sahasında Galatasaray'a kaybetmiyordu. Ama Okan Buruk'un gelişiyle o derbi karnesi tamamen Galatasaray'ın lehine gelişmişti. Bu sene de benzer bir durum olsaydı yine speküle edilecekti. O yüzden avantaj ya da dezavantajlı olarak görmüyorum. Kimin kadrosu iyiyse, kimin performansı iyiyse o derbileri o takım kazanacak. Galatasaray bu derbileri Kadıköy deplasmanında kazanırken hep daha iyi kadrolarla çıktığı için kazandı. Icardi ile kazandı, Osimhen ile kazandı. İyi performans gösterdi ki hani Yasin kollara rağmen kazandı Galatasaray Fenerbahçe deplasmanında. O yüzden hani bunun bir dezavantaj olduğunu düşünmüyorum. Sonuçta 9. haftada Galatasaray kendi sahasında oynayacak. Ligin ikinci yarısındaki Derbide de Kadıköy deplasmanına gidecek. Dediğim gibi yine burada kadrosu iyi olan, iyi futbol oynayan taraf kazanacak.
6: Şimdi kadrosu iyi olan takım derken Fenerbahçe Mason Greenwood transferiyle çok ciddi bir atak yaptı. Gerçekten çok iyi bir transfer olduğunu düşünüyorum Greenwood transferinin. Özellikle Fenerbahçe medyasına da baktığımızda, Fenerbahçeli yorumcular tarafında ve taraftarlar üzerinde de Osimhen seviyesinde bir transfer olduğu, 24 yaşında.
7: Seviyesinde demeyelim de.
6: Niye?
7: Yani bu ligin ikinci adamı olur Muzaffer.
6: Birinci Osimhen mi olur?
7: Birinci hala Osimhen abi.
6: Abi yani, çok iddialı değil mi bu?
7: İddialı değil mi değil yani. Böyle bir gerçek var. Sen şimdi tamam Greenwood potansiyelini daha yukarıya taşıyabilir. Manchester United altyapısından çıktığı dönemde işte o dönemin altın çocuğu olarak görünüyordu.
6: Evet.
7: Özel hayatındaki bazı durumlar bir şekilde performansını etkiledi ama iki sezondur Marsilya'da inanılmaz performans ortaya koydu. Hem gol hem asist anlamında. Hani şimdi Musapa'ya, Nene'ye sevinen Fenerbahçe taraftarı Greenwood'u görünce tabii ki kral muamelesi yapacak. Gayet doğal. Geçmiş yıllarda da ben bunun eleştirisini hep yaptım. Çünkü Fenerbahçe şampiyonlukları kaybettiğinde, derbileri kaybettiğinde hep yapıdan bahsetti. Hep hakem performanslarından bahsettiler ama Galatasaray'ın hep daha iyi kadrosu vardı. Ama bu sezona baktığın zaman Aziz Yıldırım bence Greenwood transferiyle gerçekten fark yaratıyor. Ki transfer hala bitmedi ama bitme ihtimali gerçekten
6: bitme gözüyle bakılıyor
7: yüksek,
6: artık.
7: Yüksek, yüksek. Hakan Safi'nin görüştüğü bir isimdi. Aziz Yıldırım ya onlar görüştü biz almayalım da diyebilirdi ama evet, öyle yaklaşmıyor. Bence olması gereken de bu. Bu ligin kalitesinin artması gerekiyor. Burada Milat Icardi transferiyle başlamıştı. Dursun Özbek'in ilk seçildiği dönemde Erden Timur'un Icardi transferiyle birlikte ligin seviyesi bambaşka bir yere geldi ki sonrasında hep Fenerbahçe'de, Beşiktaş'ta Galatasaray kadrosunu yakalayabilecek transferler yapmaya başlamıştı ama hep gerisinde kaldı. Ben hala söylüyorum, bunu ilk günde söyledim bu transfer dönemi başlarken, evet Galatasaray şu anda transferde ağır alıyor, taraftar bu yüzden eleştiriyor ki yönetimin yanlış yaptığı noktalar da var, onları da dile getireceğim. Ama hep Fenerbahçe'nin bir adım önünde olacak. Bunu transfer dönemi bittiğinde daha net olarak anlayacağız. Çünkü Galatasaray'ın gündeminde gerçekten bugün bu transferler gerçekleşmiyorsa ya da bir süreç varsa bu transferler zor olduğu için, çok yüksek maliyetler olduğu için, belli süreçleri kapsadığı için. Şimdi Greenwood transferi bugünden yarına biten bir şey değil.
6: Tabii.
7: Hakan Safi'nin görüştüğü, anlaştığı bir isimdi. Ama sonrasında da şimdi mesela sosyal medyada haber çıkıyor Greenwood bitti diye Fenerbahçe yalanlıyor mesela.
6: Yani orada yalanlama işi birazcık şöyle oldu. Ben yani benim oradan anladığım şey şu. Şimdi özellikle sanıyorum burada sosyal medyada da baktığımda Yağız Sabuncuoğlu üzerinden şimdi işte şöyle bir haberi vardı. Tadiç ve Ceko'nun oturduğu villa Greenwood için işte kiralandı. Sözleşme detaylarına eklendi vesaire diye. Ki bu haber çıkmadan önce de Aziz Yıldırım ve yönetimi için şöyle bir şey söyleniyordu. Hani oyunculara çok da el bebek gül bebek sözleşmeler yapılmayacak yönünde. Şimdi bu haberler çıkınca Greenwood'a işte ev tutuldu vesaire. Ben onun yalanlandığını düşünüyorum. Sanki Greenwood transferinin yalanlanması değil de.
7: Tabii canım Greenwood.
6: Hani orada hani oyunculara biz böyle gelen oyunculara yok ev kiralıyoruz, sözleşme yapıyoruz, ev tutuyoruz gibi bir durum yok böyle haberlere. İtibar etmeyin gibi anladım ben yani. Ama tabii şey anlayanlar da olmuş, hani yönetim galiba Greenwood'u yalanladı diye, ama ben öyle olduğunu düşünmüyorum tabii.
7: Evet abi, yani bir süreç, bunlar kolay değil. Tabii ki dediğim gibi Galatasaray yönetimi Fenerbahçe'nin hep bir adım önünde oldu. Her sezon yaptığı transferlerle fark yarattı. Ben bu dönemde de geç kalınsa bile o farklılığın yaratılacağını düşünüyorum ki Galatasaray'ın listesinde öyle oyuncular var. Bu arada fikstür çekildi ama
6: evet,
7: fikstürde yaşanan bir olay var ki az önce sosyal medyada benim önüme düştü. Onu da konuşmak istiyorum. Galatasaray'ın ikinci başkanı Sayın Metin Öztürk elini Barış Göktürk'e uzatıyor ve Barış Göktürk orada elini çekiyor.
6: Öyle mi? Görmedim
7: evet,
6: ben onu.
7: Evet, şu an sosyal medyada muhtemelen en çok konuşulacak konulardan bir tanesi. Abi çok yanlış. Bak bunu Metin Öztürk de yapsa ben burada eleştirirdim. Şimdi siz Fenerbahçe kulübünü temsil ediyorsunuz. Orada bugün Fenerbahçe büyük bir camiaysa, Galatasaray büyük olduğu için Fenerbahçe büyük. Şimdi Barış Göktürk vizyoner bir adam diyoruz. Tamam mı? İşte kendisini çok iyi yetiştirmiş diyoruz. Ama sen fikstür çekimine geliyorsun. Metin Öztürk sana

0: uzatmasına rağmen yaş olarak
1: Elini havadan mı bırakıyor?
0: senden büyük olmasına rağmen elini çekiyor. Ne yapıyor? Taraftarı oynuyor. Abi bunu sen yaparsan sen kaybedersin. Sen sportif olarak sahada cevabını vereceksin.
1: Böyle yapıyor, elini
0: Abi
1: göğsüne götürüyor.
0: bu bir saygısızlık. Bunu yapamazsın, yapmamalısın. Bunu Galatasaraylı yönetici de yapsa ben burada eleştiririm. Yanlış bir şey. Fenerbahçe'yi böyle mi temsil edeceksiniz? Sen yapacağın transferlerle, alacağın skorlarla, sportif başarıyla Fenerbahçe'yi temsil etmen gerekiyor. Sen daha dün Fenerbahçe'de yönetici oldun. Ama zaten bunu dile getirmişti. O zaman da eleştirmiştim. Ne demişti Barış Göktürk? İşte ben Metin Öztürk'ün elini sıkmayacağım.
1: İşte onu söylediği için muhtemelen bugün karşı
0: Abi
1: karşıya
0: çok çok
1: geldiğinde.
0: çok yanlış bir tutum. Çok yanlış bir tutum. Bence bunu Fenerbahçeli isimlerin de eleştirmesi gerekiyor. Ben Aziz Yıldırım'ın dahi bu konuyla alakalı Barış Göktürk'e mutlaka tepki göstereceğini düşünüyorum.
1: Yani Barış Göktürk'ün bu Kulüpler Birliği'ndeki meseleden sonra herhalde sanıyorum ki aldığı Twitter, yani Fenerbahçe taraftarlarından aldığı Twitter etkileşiminden etkilenmiş olacak ki.
0: Abi o da doğru değildi. Trabzonspor başkanı çıktı dedi ki kardeşim burada böyle bir şey yaşanmadı. Bak bunu sosyal medya ile yapan herkes kaybediyor. Ali Koç döneminde bu çok yapıldı. Biz bunu hep eleştirdik. Ya sizin bugün Aziz Yıldırım doğru işler yapıyor. Doğru transferler yapıyor. Aziz Yıldırım da Greenwood şovunu yapabilirdi ilk günden itibaren. Kardeşim biz Greenwood'u alıyoruz. Greenwood yaklaştı bize. İşte fedakarlık yapıyor, şöyle yapıyor, böyle yapıyor. Bunu kimse söylemiyor mesela. Aziz Yıldırım'a yakın olan insanlar da söylemiyor. Ne diyorlar? Greenwood pahalı bir transfer.
1: Evet.
0: Ve Fenerbahçe bunun için emek veriyor. E sen şimdi Kulüpler Birliği'nde Metin Öztürk'ün uzattığı eli sıkmıyorsun abi. E taraftarı kutuplaştırıyorsun abi. Ya bu iyi bir şey mi? E kaybeden sen olacaksın. Barış Göktürk kaybedecek bu durumdan dolayı. Metin Öztürk onun büyüğü olmasına rağmen elini uzatıyor. Hani elini uzatmasa deriz ki tamam bak selamlaşmadılar ya da birbirlerinin ellerini sıkmadılar. E Türk futbolunu kaosa bunlar götürüyor abi. Sonra gazetecilere laf atıyorlar. Gazeteciler işte kulüplerin şovmenliğini yapıyor. Kulüpleri savunuyorlar. Yok bize şöyle yapıyorlar, böyle yapıyorlar. Çok yanlış bir tutum. Ve herkesin bu tutumu eleştirmesi gerekiyor abi. Net söylüyorum.
1: Yani bu görüntü zaten
0: Abi çok kötü bir
1: çok
0: görüntü.
1: gündem olacaktır ve bunun üzerine sorular da sorulacaktır. Sayın Barış Göktürk'e de sorulur, Metin Öztürk'e de sorulur. Nasıl bir cevap verecek bilmiyorum.
0: Abi bunun cevabı yok
1: Yani ne
0: ya.
1: diyebilir
0: Bu
1: ki
0: bir
1: zaten?
0: kere saygısızlık abi. Yani Barış Göktürk'ün yaptığı büyük saygısızlık. Kim olursa olsun ya. Rakibin abi tamam da sen şimdi Galatasaray derbisi oynayacaksın. Deplasmana geleceksin. Seni yine kapıda karşılayacaklar. Saadettin Saran'ı Galatasaraylı yöneticiler kapıda karşılamadı mı abi?
1: Evet.
0: Saadettin Saran olduğu için değil abi. Fenerbahçe'nin başkanı Saadettin Saran olduğu için o saygıyı gösterdi. Ama siz bunu yapıyorsanız ve taraftara oynuyorsanız yarın kötü sonuçlar geldiğinde o zaman ben göreceğim Sayın Barış Göktürk'ü. Ona bu eli hatırlatacaklar.
1: Tabii abi, yani sezon başında yaptığın eylemler, konuştuğun cümleler, kelimeler hepsi sezon içerisinde karşına geliyor. Sadece Barış Göktürk üzerinde söylemiyorum ama hani örnek olarak mesela şimdi Kulüpler Birliği'nde Yüksel Yıldırım'la yaşandığı iddia edilen olay. Şimdi senin mesela Samsunspor'u çıkıp eğer bir puan
0: Sen
1: kaybedersen ne konuşabilirsin yani?
0: Samsunspor'u motive ettin. Barış Göktürk. Yani
1: Ki
0: Samsunspor'la
1: zaten
0: zaten
1: Yüksel Yıldırım da buna hazır, kabul
0: yani
1: edelim.
0: aynen öyle
1: Yani
0: abi.
1: Fenerbahçe'ye karşı.
0: Samsunspor maçlara Barış Göktürk'ün bu demeçlerinden sonra daha motive çıkacak. Ya Muzaffer, Okan Hoca Göztepe maçından sonra Kocaeli ile alakalı bazı açıklamalar yaptı. Kocaeli'ni motive etti. Bunu herkes eleştirdi. Biz de eleştirdik. Gerek yok abi bunlara. Şimdi daha sezon açılmadan yeni bir kriz
1: Kapıda şu an.
0: kapıda değil başladı abi.
1: Başladı.
0: Böyle bir şey olmaz. Sence Aziz Yıldırım olsaydı Metin Öztürk'ün elini sıkmaz mıydı?
1: Sıkardı.
0: Sıkardı abi.
1: Aziz Yıldırım sıkardı canım. Niye
0: İşte bu
1: sıkmasın ki?
0: acemilik abi acemilik. Böyle olursa başarılı olamıyorsunuz. Sosyal medyadan yaşanmamış olayları yaşanmış gibi gösterdiğiniz zaman başarılı olma ihtimaliniz yok. Ali Koç'un başarısızlığın en büyük nedenlerinden bir tanesi bu. Gördüm, sinirlendim, o yüzden
1: Peki.
0: anlatmak istedim. Yoksa burada bizim gündemimiz Galatasaray.

0: Galatasaray ve Galatasaray transfer gündemi.
1: Aynen öyle. İstersen yavaş yavaş zaten Galatasaray gündemine geçiş yapalım. Süper chatler de geliyor. Onları da birazdan ekrana getireceğim ve...
0: Yeni sezon açılışıyla istersen bir başlayalım mı?
1: Başlayalım abi. Buyur lütfen. Yani, söz sende.
0: Galatasaray taraftarı Galatasaray yönetimini eleştiriyor.
1: Hem de çok ciddi bir şekilde.
0: Evet abi. Eleştiriyor. Şimdi haklılık payı var mı? Var. Hangi konularda onu söyleyeceğim. Şimdi normal şartlarda... Şunu söylediğiniz zaman ya Dursun Özbek 4 sene üst üste şampiyon oldu ve dünya yıldızları getirdi. Ve her sezon işte ilk sezonunda 30, ikinci sezonunda 30, üçüncü sezonu 60 milyon euro, son geçen sezon 160 milyon euro bonservis harcaması yaptı. Dursun Başkan çıktı dedi ki kardeşim yaptıklarımız yapacaklarımızın garantisidir. Biz bu sezonda sadece kiralık oyuncu almayacağız, bonservis alacağız. Bonservisle de oyuncu alacağız ki evet. Hedefler o yönde. Galatasaray dünya yıldızı getirmek istiyor. Fark yaratacak, Şampiyonlar Ligi'nde fark yaratacak oyuncular getirmek istemiyor. Ama taraftarın eleştirdiği nokta ne? Bir, Icardi. Abi Icardi Haziran'da buradan çıktı gitti. Bugün 50 gün geçti. Icardi problemi hala çözülemedi. Galatasaray bunu, bu konuyu eleştirir abi.
1: Tabii.
0: Galatasaray'ın bu süreci nihayete erdirmesi gerekiyordu. Devam ediyorsa ediyor, etmiyorsa etmiyor. Hala kafalarda soru işareti var. Icardi devam edecek mi, etmeyecek mi? Bu süreci Galatasaray yönetimi kötü yönetti. Bu yüzden taraftar eleştiriyor, sonuna kadar haklı. Ona bir şey diyemezsin. İki, ya Temmuz ayı gelmiş. Sonuçta kontenjan oyuncusu diye bir durum söz konusu. Sen bu kontenjan oyuncusunu Türkiye Futbol Federasyonu bu kararı vermeden de gerçekleştirebilirsin. İki sezon önce mesela benzer durumlar vardı. Galatasaray çat diye sessiz sedasız bir şekilde Fenerbahçe'den Batshuayi'yi aldı. Bir ay boyunca rahatladı. Kimse sesini çıkarmadı. Demek ki bak sessiz sedasız böyle yıldızlar transfer edecek dedi Galatasaray taraftarı ve sesini çıkarmadı. E sen bunu da yapmadın. Yani bu transferi de gerçekleştirmedin. E o yüzden Galatasaray taraftarı eleştiriyor abi. Gayet de haklılar. Üçüncüsü Dursun Başkan sezonun açılışında. İşte bir gün önceden gazeteciler haber verdiler. Dursun Özbek açıklamalarda bulunacak dediler. E oraya gelen gazeteci eğer ona soru soramıyorsa taraftar bunu eleştirir. Tabii. Ben çünkü Icardi'nin durumunu merak ediyordum, bunu soracaktım. 10 numara transferini merak ediyordum, bunu soracaktım. E şimdi iletişim tarafında da sıkıntı var. Yani Galatasaray bu kadar başarılı olmasına rağmen 4 sezondur en büyük sıkıntıyı iletişimde yaşıyor. Ve yaşamaya da devam ediyor. Ben şu anda hala Galatasaray'ın iletişimden sorumlu yöneticisinin kim olduğunu bilmiyorum abi. Sesini duymadım. E bak şimdi Barış Göktürk bu hareketi yaptı. Muhtemelen Metin Öztürk tabii ki orada konuşacak ama bundan sonraki süreçte bu sezon Galatasaray adına son 4 sezondan daha zor geçecek.
1: Tabii.
0: Çünkü Beşiktaş iyi kadro kuruyor, Fenerbahçe iyi kadro kuruyor.
1: Trabzonspor da aynı şekilde.
0: Senin yani sadece sahada iyi kadro kurman yeterli değil. Senin sana yapılan haksızlıklara karşı da tepki verebilecek yöneticilerin olması gerekiyor. Başkan bunu belli ölçülerde yapabiliyor ama abi başkan da sürekli ceza alıyor bu sefer.
1: Tabii.
0: Bunu Galatasaray'ın içindeki yöneticilerin yapması lazım. Öyle olmayınca da taraftar eleştiriyor ama bir taraftan Galatasaray'ın resmi anlamda transfer teklifi yaptığı oyuncular var. Onu söyleyelim. Onun dışında da yeni sezon başladı Galatasaray'da Okan Buruk yönetiminde. Salı günü antrenmandaydık. Osimhen bu akşam İstanbul'a geliyor. Yarından itibaren takımla birlikte çalışmalara başlıyor. Lemine konusu çözülemedi. Sözleşme imzalamadığı için antrenmanlara çıkamıyor. Büyük ihtimal kendisiyle 2 yıllık yeni bir sözleşme imzalanacak. Ve o da işte birkaç gün sonra takımla beraber çalışmalara başlayacak. Salah milli takıma gitmişti. Dünya Kupası öncesinde 13'ünde dönecek takıma. Milli futbolcular ve A milli takımının futbolcuları ve diğer milli takımlara giden Dünya Kupası'ndaki oyuncular da 20'sinden itibaren gelecek. Galatasaray 17'sinde Ümraniye Spor'la bir hazırlık maçı yapacak. Sonra 23'ünde Galatasaray Avusturya'da hazırlık maçı yaparken Fenerbahçe ve Beşiktaş sezonu açmak durumunda kalacak. Yani bir bakıma Fenerbahçe ve Beşiktaş mecbur da erken davranmaya. Trabzonspor tabii aynı şekilde. Bir de transferlerle alakalı Galatasaray yönetiminin düşüncesi şu. Greenwood'u bir kenara koyuyorum. Greenwood'u herkes ister. Galatasaray da ister. Hatta Galatasaray taraftarına sor. Keşke Sané'yi gönderseydik de Greenwood'u çekseydik der.
1: Tabii,
0: böyle bir futbolcu.
1: Kesinlikle.
0: Fark yaratabilecek futbolcu. Ama onun dışındaki transferlere baktığın zaman bu oyuncuların hiçbiri bizim kadromuzda 11'e girebilecek düzeydeki oyuncular değil diyorlar. Hani biz isteseydik Aral Şimşir'i alırdık. Salih Özcan'ı alırdık. Bu transferleri yapabilirdik. Nathan Ake'yi alabilirdik isteseydik. Ama bizim ihtiyacımız bu değil. Biz dünya standartlarında Şampiyonlar Ligi'nde forma giyebilecek ve fark yaratacak oyuncular almak istiyoruz diyorlar. Bir de çok göz ardı edilir ama ben burada söyleyeyim. Herkesin de gözünden kaçtı çünkü altyapıyı çok yakından takip etmiyorlar Muzaffer.
1: Evet abi.
0: Senin sorularına da geleceğim. Salı
1: tabii,
0: günü
1: sen...
0: Kemerburgaz tesislerine gittiğim zaman beni en çok heyecanlandıran oyuncu 16 yaşındaki Yusuf Sivaslıoğlu oldu.
1: Çok mu iyi?
0: İlk defa ismini burada duyacak.
1: Hangi mevkide insan oynuyor abi?
0: Sağ bekte oynuyor.
1: Sağ bek.
0: 2 sezon önce Altın Ordu altyapısından transfer edildi ve şu anda hem milli takım düzeyinde hem de alt ligler düzeyinde Türkiye liglerinin en yetenekli oyuncularından bir tanesi. Bunun görülüp A takım kadrosuna dahil edilmesi bence muhteşem. Ama bunu söyleyince de insanlar şey diyecek. Ya bizde Renato Niyaga bile süre bulamıyor.
1: Evet.
0: Potansiyel var abi, var. Var yani. Yusuf Sivaslıoğlu bu yaz kampı boyunca Galatasaray A takımıyla çalışmalarına devam edecek. Performansına göre 16 yaşında olmasına rağmen yeni sezonda A takım kadrosunda olursa benim için sürpriz olmaz.
1: O kadar ya.
0: Alt ligleri ve altyapıları yakından takip eden scoutların hepsinin bildiği oyunculardan bir tanesi. Okan Hoca'nın bu oyuncuya şans vermesi yeni sezon hazırlıklarında bence çok değerli. Bu ismi bir kenara yazın. İlerleyen dönemlerde çok daha fazla duyacağınızı söyleyebilirim. Ben bu sezon U19'dayken 2 ya da 3 tane maçını izledim. İnanılmaz fark yaratan bir oyuncu. Gökhan Gönül'ün genç halini düşünün. Özellikle benim yeni sezon hazırlıklarında dikkatimi çeken oyuncu Yusuf Sivaslıoğlu'ydu. Özellikle bu konuyu da dile getireyim
1: İsmini
0: istedim.
1: Bu yayında söylemiş olduk. Yarın öbür gün eğer görürsek bu kesiti paylaşırız. İnşallah da başarılı olur tabii. Yani çünkü Türkiye'nin altyapıdan yetişecek yerli oyunculara her takım anlamında çok fazla ihtiyacı var.
0: Kesinlikle.
1: İnşallah iyi yerlere gelir diyelim. O zaman abi transfere yavaş yavaş geçmek istiyorum. Şimdi transferde az önce senin de bahsettiğin gibi sebepleri de söyledin ama Galatasaray taraftarında inanılmaz bir sabırsızlık ve öfke durumu var. İsim isim ilerleyelim istiyorum. Şimdi öncelikle 10 numara transferinde Galatasaray ne yapacak? Kimlerle görüşüyor? Kimin? Galatasaray'ın yeni 10 numarası kim olacak?
0: Şimdi 10 numarayı bir oyuncuya bağlayacağım. Kime bağlayacağım? John Duran'a bağlayacağım. Şimdi Galatasaray yönetimi isteseydi bir hafta önce, 10 gün önce, 15 gün önce John Duran transferini bitiremez miydi?
1: Bilemiyorum, bitiremedi.
0: Bitirirdi abi, isteseydi bitirirdi. Ve herkes de derdi ki ooo John Duran'ı aldık. Ama John Duran'la ilgili herkesin kafasında bazı soru işaretleri var. Çünkü bugün gel desen gelebilecek bir oyuncu, bitirebileceğin oyuncu. Ama Galatasaray daha iyisini istiyor. Şimdi 10 numara için Galatasaray'ın asıl hedefindeki oyuncu hala Can Uzun. Çünkü bu kontenjan dolayısıyla baktığın zaman bir tane hakkım var. Icardi'yi bu denklemin dışında tutuyorum ki Galatasaray yönetimi de şu an transfer sürecini Icardi'den bağımsız bir şekilde yürütüyor. Galatasaray'ın odaklandığı oyuncu Can Uzun. Galatasaray Can Uzun'u kadrosuna katarsa John Duran transferini gerçekleştirmeme ihtimali var. Çünkü orası için asıl istenen oyuncu ki burada yaklaşık bir ay önce dile getirmiştim. Galatasaray'ın görüştüğü isim Kolo Muani. Galatasaray Osimhen'in yanına Kolo Muani'yi almak istiyor. Hedefteki oyuncu Kolo Muani. Menajer Ali Bilecen tarafından Galatasaray'a önerildi. Gelebileceği söylenildi. Kiralık satın alma opsiyonuyla Paris Saint Germain'den bu oyuncuyu kadrona katma ihtimalim var. John Duran transferi bu yüzden bekletiliyor. Eğer zaten yabancı sınırı olmasaydı, bu kural değişseydi Galatasaray Kolo Muani'yi de alacaktı. Can Uzun yerine bu sefer 10 numara mevkisine Bernardo Silva'ya da gidecekti, Bruno Fernandes'e de gidecekti. Yani o seviyedeki oyuncuların peşinden koşacaktı Galatasaray. Ama burada asıl hedef Can Uzun. Can Uzun gerçekleşirse forvete bu kez Kolomuani'nin olma ihtimali yüksek. Şimdi bu denklemler kolay denklemler değil. Söylüyorum sana, yarın Galatasaray Can Uzun ve Kolomuani'yi bitirdi. Psikolojik üstünlük

0: Kimde olacak? 10 kere Galatasaray'da olacak.
1: Bilmiyorum
0: Ya
1: abi.
0: cevabını senden beklemiyorum. Ben söylüyorum zaten. Galatasaray taraftarı da böyle
1: Abi
0: düşünüyor.
1: bence Can Uzun ve Kolomoani transferiyle şimdi Fenerbahçe'nin de mesela Greenwood transferinin bittiğini, bir de iyi bir golcü getirdiğini varsayalım. Çok da hani Galatasaray vay be psikolojik üstünlüğü aldı dedirtmez bence.
0: Senin
1: Vallahi objektif söylüyorum.
0: getirebileceğin forvet Osimhen'den daha iyi olursa o zaman sana hak veririm.
1: Abi kaç
0: Ama
1: tane Osimhen var ki?
0: ya abi işte aynen öyle.
1: Yani bunu kabul ediyorum
0: Yani
1: zaten.
0: Osimhen'den daha iyisi işte Harry
1: Yani bir o var, bir de Haaland
0: Kane. Haaland
1: sayarsın.
0: var.
1: Ay,
0: E onun dışında sokamıyorsun abi bu denkleme başka oyuncuyu. O yüzden psikolojik anlamda Galatasaray'ın önüne geçme ihtimalin yok. Bir de bir şey diyeceğim. Yani sosyal medyada 3 takipçisi olan Galatasaray taraftarı bunu düşünüyor da Dursun Özbek düşünmüyor mu? Sana şunu söyleyeyim bak Galatasaray camiası Fener ve Beşiktaş'tan bağımsız farklı bir camia. Galatasaray bu sezon başarısız olsun. İlk hedefe koyulacak isim Okan Buruk olacak.
1: Evet.
0: Yani ilk 10 hafta kötü gitti. Okan Hoca ile yollar ayrılsın. Yollar ayrıl. Sonra erken seçim şampiyon olamadın. Galatasaray böyle bir camia. O yüzden bu bilince sahip bir numaralı isim Dursun Özbek zaten. Dursun Özbek'in odasında ben bu sezon girdim. Röportajlara gittiğimiz sırada da Dursun Başkan bizi odasında ağırladı. Dursun Özbek'in odasında bir tane çilek figürü var.
1: Evet.
0: Abi Galatasaray'da bu alışkanlık haline geldi artık. Galatasaray bu yaz transfer döneminde çilek transferi yapacak. Dünya yıldızı alacak. Ha, ama yarın alacak, öbür gün alacak. Bu görüşmeler devam
1: Bu
0: ediyor.
1: konuşulan isimlerden hangisi çilek olur?
0: Bruno Fernandes
1: Bence
0: çilek
1: de.
0: olur abi.
1: Bruno Fernandes.
0: Bak, John Duran'ı alırsan Bruno Fernandes'i girersin. Bruno Fernandes olmaz. Ya mesela bana tepki gösteriyorlar. Dünkü yayınımda bahsetmiştim. Manzambi Galatasaray'ın transfer listesinde Galatasaray'ın görüşme gerçekleştirdiği oyunculardan bir tanesi. Ama oyuncu gelmek istemiyor. Oyuncu gitti. Bugün Newcastle'a gidiyor. 60 milyon euroya gidiyor. Yani Galatasaray'ın hedeflerini buradan anlayabilirsin. Jrenkie istiyor Galatasaray. Kulübünü ikna edebiliyorsun ama oyuncu tercihini Premier Lig'den yana kullanıyor. O yüzden bu yabancı kuralının Türk kulüplerine hiçbir faydası yok. Şimdi Bruno Fernandes olmadı. Kim olacak? Galatasaray yönetimi diyor ki bizim Dünya Kupası'nda takip ettiğimiz bir oyuncu var. Bu oyuncunun Pulisic olma ihtimali yüksek. Amerika forması giyen
1: Evet.
0: Pulisic bugün Milan'da oynuyor. Milan Şampiyonlar Ligi'ne gidemeyecek. Menajerler tarafından bu ihtimalin gerçekleşmesi söz konusu olabilir denilince Galatasaray Pulisic'i bekliyor. Onun dışında yani bu bölge için üst seviyede oyuncular var. Galatasaray oraya gidip Sara'nın yedeği olabilecek. Ondan sonra Yunus Akgün'ün performansının gerisinde kalabilecek bir oyuncu almak istemiyor. Taraftar da diyor ki kardeşim en azından bir tane oyuncu bitirseydiniz, şu Icardi problemini çözseydiniz biz size bu tepkiyi göstermezdik.
1: Evet.
0: Abi taraftar bunda haklı, taraftara hiçbir şey diyemezsin. Ben kalkıp da ben burada eleştirdim. Yani özellikle bizim meslektaşlarımızın yönetime kalkan olup taraftarı eleştirmesi yanlış bir şey. Yanlış bir şey. Taraftar eleştirir abi.
1: Yani abi doğal olarak herkes bir beklenti içerisinde Fenerbahçe taraftarda, Beşiktaş taraftarda, Galatasaray taraftarda ki lig bittiğinde futbol severleri ayakta tutan şey ne oluyor? Transfer oluyor. Kim geldi, kim gelecek, kimle görüşüyorlar? O yüzden taraftarın bence de eleştirmesi ve Galatasaray'ın hani bu dakikaya kadar bu kadar sessiz ve sakin kalması ister istemez taraftara eyvah dedirtiyordur. Yani biz acaba hani doğru düzgün transfer
0: Ben
1: yapmayacağız mı
0: sana şu
1: dedirtiyordur yani.
0: Muzaffer şunu söyleyeyim. Lemina'yı taraftar aldırdı Galatasaray'da.
1: Tabii
0: Tamam
1: doğru.
0: Dursun Özbek, Sayın İbrahim Hatipoğlu istekliydi. Ama Okan Hoca'nın soğuk baktığı isimlerden bir tanesiydi. Ve Lemina geldi sende fark yarattı. Fark yarattı
1: Evet.
0: Lemina. Senin bu sezon Şampiyonlar Ligi'nde öyle ya da böyle işin savunma tarafındaki en güçlü oyuncularından bir tanesiydi. Yani
1: Şeyde
0: 10 numara bölgesi özetle dediğim gibi
1: söyle
0: biraz
1: abi.
0: Can Uzun'la alakalı. Galatasaray Can Uzun için kasasından çıkarmayı düşündüğü rakam 40 milyon euro seviyelerinde. Yani Galatasaray 40 milyon euroya kadar çıkacak. Ama abi Frankfurt'ta kolay kolay 50 milyon euronun altına düşmeyi düşünmüyor. Bunlar işte Kolo Muani'yi 90 milyon euroya sattı. Marmuş'u işte 50-60 milyon euroya sattı. Hep böyle bu tarz transferlerden büyük para kazanan bir kulüp. Ve Can Uzun'da da bu potansiyeli görüyorlar. Can Uzun tarafında sıkıntı yok. Ailesi tarafında sıkıntı yok. Oyuncu gelmeyi düşünüyor. Okan Hoca'nın kafasında da sıkıntı yok. Okan Hoca Can Uzun'u aldığı zaman direkt 11'de oynatmayı planlıyor. Şimdi şu söylentiler de çıkıyor. Ya işte geçen sezon Singo alındı. Çok fazla. Ya adam sakatlık yaşadı abi. Şanssız bir sakatlık yaşadı. Singo kötü transfer değil ki. Ben Ajax deplasmanında Ajax taraftarı utanmasa Singo'yu ayakta alkışlayacaktı. Açın Şampiyonlar Ligi maçını izleyin. Dünyanın her takımında sağ stoperde ya da üçlü oynayabilecek, savunmada sağ stoperde oynayabilecek bir oyuncu. Ama şanssız bir şekilde sakatlık.
1: Hemen oraya bir araya soru sıkıştırayım o zaman Singo ile alakalı. Plan ne? Yönetim ne düşünüyor? Şimdi dediğin gibi çok sakatlanan bir oyuncu.
0: Çok sakatlanan bir oyuncu demeyelim. Sıkıntı yani şanssızlık yaşıyor. Mesela Jakobs için de kronik sakat diyorlardı. İlk sezonunda adam şanssız sakatlıklar yaşadı. İkinci sezon kendisine en çok bakan oyunculardan bir tanesi. 50 maç oynadı, Dünya Kupası'na gitti, hiç sıkıntı yaşamadı. Singo'nun da sürekli kendine bakması gerekiyor. Bu arada sakatlığıyla ilgili de bilgi verelim. 23'ündeki Avusturya kampından itibaren oynayabilecek duruma gelecek. Şu anda takımdan ayrı hem tedavisi devam ediyor hem de çalışmaları devam ediyor.
1: Peki onu da aktarmış olduk. Bir diğer transferde konuşulan isimlerden birisi de Leslie. Leslie ismi çok fazla konuşuluyor. Bu transferdeki gelişmeler neler abi? Dinleyelim senden.
0: Leslie Galatasaray'ın en yakın zamanda bitirebileceği oyunculardan bir tanesi. Bu yaklaşık 2 aylık bir süreç. Galatasaray scout ekibinin yani herhangi bir menajerin önerdiği bir oyuncu değil. Şimdi Galatasaray scout ekibine de zaman zaman haksızlıklar yapılıyor. Ama Galatasaray scout ekibinin önerdiği her oyuncu da Galatasaray'a almıyor abi.
1: Tabii.
0: Baktığın zaman genç oyuncu statüsüne girdiği için daha tecrübeden yana şansını kullanıyor. Sara da Galatasaray scout ekibinin bulduğu oyunculardan bir tanesiydi. Leslie de aynı şekilde. Şimdi 1.90 boyunda orta sahada işin iki tarafında oynayabilen, Fransa Ümit Milli Takımı'nda oynamış, A Milli Takım potansiyeli olan oyunculardan bir tanesi. Oyuncu ve menajer tarafı tamam. Burada Burnley oyuncuyu Chelsea'den geçen sezon yanlış bilmiyorsam 30 milyon euroya almıştı. Ve Burnley kulübü diyor ki kardeşim bu parayı bize peşin şekilde verirseniz biz bu transferi onay veririz. Galatasaray 20 milyon eurodan başlayan bir teklif yaptı. Şu anda 26 milyon eurolara kadar çıktı. Yanlış bilmiyorsam dün bu 26 milyon euroluk teklif Burnley'e gitti. Oraya bonuslar da dahil ettiler. Sonraki satıştan böyle küçük bir pay da dahil ettiler ki ikna edebilsinler diye. Çünkü oyuncu Şampiyonlar Ligi'nde boy göstermek istiyor. Okan Hoca'nın da onay verdiği, başkanın da alırsak hani gelecekte Galatasaray'a hem maddi anlamda hem de sportif anlamda katkı sağlayabilecek oyunculardan biri olarak gözüküyor. Ben o transferde çok sıkıntı yaşayacağını düşünmüyorum. Hatta Galatasaray'ın ilk transferlerinden bir tanesi Leslie olabilir. Genç bir oyuncu. Önümüzdeki sezonda Galatasaray'da ciddi anlamda süreler alacağını ben düşünüyorum. Dediğim gibi Galatasaray bu oyuncuyla alakalı girişimlerini sürdürüyor. Avusturya kampına bu oyuncunun yetişmesini de bekliyorum ben.
1: Peki. Birazcık takım içerisindeki oyunculardan da bahsedelim isterim abi. Ahmet Kutucu, Halil Dervişoğlu, Nelson Gelert, Can Armando. Bu oyuncuların durumları ne olacak?
0: Ben onlara bir de Can Kat'ı ekleyeceğim. Çünkü geçen sezon Eyüpspor formasıyla çok iyi performans gösterdi.
1: Evet.
0: Şu anda Galatasaray'a döndü ve 3. kaleci pozisyonunda. Can Kat oynamak istiyor. Ayrıca bir yıl sözleşmesi var. Yani bir yıl daha kiralık gönderme şansın yok. O problemi çözmeye çalışıyor. Can Kat'ın menajerleri Galatasaray'dan yıllık 35 milyon TL istedi. Ha, bu rakama şimdi bazı Galatasaray tarafta ne yaptı ki bu kadar para istiyor diye düşünebilir. Ama Günay'da 60 milyon kazanıyor. Hı hı. İşin o tarafına da bakmak lazım. Ve geçen sezon gerçekten Eyüp'te fark yaratan bir performans gösterdi. Yani ligin en çok kurtarış yapan kalecilerinden bir tanesiydi. Galatasaray altyapısında kaleci çıkmıyor diyorduk. Muhteşem bir kaleci çıktı. Bir sezonda Galatasaray sözleşmesini uzatıp kiralık olarak bir takıma vermek istiyor ki Süper Lig'den 10 tane kulüp şu anda Can Kat'ı kadrosuna katmak istiyor. Sözleşme görüşmeleri devam ediyor. Büyük ihtimalle yeni sezonda kiralık olarak bir takıma gidecek. Kazım Can'ı çok fazla isteyen Süper Lig kulübü var. Başakşehir bunların başında geliyor. Büyük ihtimalle Eren ve Jakobs'la devam

0: edecek. Kazımcan'ın da bu sezon yine kiralık olarak bir takıma gitmesini bekliyoruz. Can Armando geçen sezon Galatasaray'a transfer oldu. Çok fazla süre bulamadı. Gidip oynayabileceği bir takıma gitmesi gerekiyor. Renato Niaga'yı herkes merak ediyor. Samsun Spor'un bir ilgisi oldu. Yine Süper Lig'den isteyen takımlar var. Verin bize, oynatalım, güçlü bir şekilde dönsün. Buna gerçekten ihtiyacı var ama şimdi az önce bahsettim ya, yeni sezon hazırlıklarındaki sosyal medyada çıkan fotoğraflarda da bunu gördük. En dikkat çeken fiziğe sahip oyunculardan bir tanesi. Ve Kasımpaşa maçında 90 dakika canlı olarak gözüm sadece onun üzerindeydi. 5 maç oynasın, Galatasaray'ın değişilmez oyuncularından bir tanesi olur. İnanılmaz yetenekli bir oyuncu. Ona da talipler var, Galatasaray vermeyi düşünmüyor. Halil yine Süper Lig'den 7-8 tane kulüp istiyor. Bir yeni sezon kampını görmek istiyor Halil Dervişoğlu tarafı. Ahmet Kutucu büyük ihtimalle Süper Lig'den bir takıma yine kiralanacak. Çaykur Rizespor ve Konyaspor ısrarlı bir şekilde istiyor. Onun dışında Nelson yeni sezon kampına dahil olmadı. Galatasaray'da tek resmi teklif gelen oyuncu Nelson. Monza kulübü 5 milyon euroluk teklif yaptı. İtalya'dan başka ilgilenen kulüpler de var. Bu rakam 8-10 milyon euro seviyelerine çıkarsa Galatasaray Nelson'un gidişine de izin verecek. Şimdi burada iki tane oyuncu var. Eğer Galatasaray'ın kadrosundan giderse, ki transfer yapılmadan böyle bir şeyin gerçekleşme ihtimali söz konusu bile değil. Bir Davinson Sanchez, iki Osimhen. Davinson Sanchez'le ilgili konu şu.
1: Nedir abi?
0: Baktığın zaman son 4 sezonda Galatasaray'daki en kötü sezonunu geçirdi. Benim de fikrim, aynı zamanda Galatasaray yönetiminin ve hocanın da fikri aynı şekildeydi. İyi bir teklif gelirse, 6 milyon euro maaşı var, çıkıp daha böyle dinamik, daha böyle iyi bir oyuncu alabiliriz diye düşünüyorlardı. Ama Dünya Kupası'nda muazzam bir performans gösterdi. Penaltı şanssızlık kaçırdı. Herkes onun kadar üzüldü. Galatasaray hiçbir şekilde astronomik teklif gelmediği takdirde, 30-35'in üzerinde teklif gelmediği takdirde Davinson Sanchez'i bırakmayı düşünmüyor. Ama o teklifler gelebilir. Şimdi Como'nun ciddi bir ilgisi var. Ama teklifleri 20 milyon euro seviyelerinde, Galatasaray ayrılığına sıcak bakmıyor. Denkleme Inter girmiş durumda. Ayrıca İspanya'dan da sürpriz bir teklif gelebilir. Mourinho Davinson Sanchez'i çok beğeniyordu.
1: Real Madrid'e.
0: Ya olur mu olmaz mı bilmiyorum. Bana gelen net bir bilgi yok ama İspanya'dan da menajerinin teklif getirebileceği söyleniyor. Ama Galatasaray dediğim gibi şu an için Davinson Sanchez'le yolları kesinlikle ayırmayı düşünmüyor. Yeni sezonun en önemli parçalarından biri olarak görüyor. Osimhen konusu da aynı şekilde. Galatasaray'ın en büyük korkusu Osimhen'e. İşte 120, 130, 150 seviyelerinde teklif gelip Osimhen'in ayrılması. Çünkü Galatasaray'ın Osimhen için B planı olduğunu ben düşünmüyorum. Osimhen giderse Galatasaray yeni sezonda ciddi anlamda sıkıntı yaşar.
1: Mesela onu da sorayım o zaman, oradan bağlayıp. Şimdi Osimhen'in gitmesi durumunda buna belki Leroy Sané'yi de katabiliriz. Sané ve Osimhen'in ayrılıkları sonrasında Galatasaray'ın bu konuyla ilgili bir çalışması, B planı. Ya aslında neyi sormak istiyorum Yakup abi, biliyor musun? Şimdi Osimhen'in gidip gitmeyeceğini...
0: Sen istiyorsun ki Sané de Osimhen de gitsin.
1: Sané çok korkutuyor.
0: Fenerbahçe daha avantajlı. Yok. Abi, bir şey diyeceğim. İki oyuncu da çok motive. Ve olabilir. Yeni sezon Galatasaray'da bir kere çok mutlular. Bu. Osimhen özellikle. Osimhen geçen sezon ligde yanlış bilmiyorsam Icardi'den daha az gol attı. Birçok maçta sakat olduğu için forma giyemedi. Şimdi bir yaz kampı geçirmiş Osimhen. Yeni sezona daha motive olmuş Osimhen. Ya ben bunu söyledim, yanlış anlaşıldı. Eğer Icardi gelmezse Galatasaray kaptanlardan bir tanesinin Osimhen olması. Galatasaray tarafı istiyor bunu. Aynı zamanda 9 numaralı formayı da Osimhen'e vermek istiyor Galatasaray tarafı. Eğer Icardi gelmezse. Bu da Osimhen'i motive edecek.
1: Tamam ama... Söyle abi, söyle.
0: Söyle sen.
1: Soru şu. Yani Osimhen sonuçta abi teklif alabilecek ve her anda Galatasaray'dan ayrılabilecek bir oyuncu. Galatasaray yönetimi bununla alakalı bir B planı yaptım mesela. Yarın Osimhen'e 120-130 milyon euro teklif geldi ve gönderdiler. Osimhen gittikten sonra ne yapacak Galatasaray? Sen dedin ya yerini doldurmak zor diye. Tabii ki zor ama bunu düşünerek hareket ediyorlar mı şu anda? Mesela John Duran dışında görüştükleri, ya Osimhen giderse şu oyuncuyu...
0: Kolomani var, onu söyledim. Asıl hedef Kolomani aslında ama şimdi Osimhen'in yokluğunu Kolomani ile dolduramazsın.
1: Abi Osimhen'in yokluğunu
0: Osimhen giderse kimi alman lazım biliyor musun?
1: Harry Kane.
0: Alamaz. Paris Saint Germain'e 100 milyon euroluk Dembele

0: teklifi yapman lazım.
1: Tabii.
0: Anladın mı? Yani bir tek Galatasaray taraftarını o tatmin eder. Şu anda Osimhen'i hani Galatasaray'da anayasanın birinci maddesi olmalı. Osimhen'in satılmasının gündeme gelmesi dahi söz konusu olmamalı.
1: Ama abi işte kolay
0: Ve
1: da değil.
0: ya tabii ki Barcelona gelir Galatasaray'ın kapısını
1: Değil
0: çalar. İşte Arsenal Gyökeres'den çıkar. Chelsea

0: Yavaş yavaş toparlayacağım.
1: Bir
0: Şunu da
1: şey diyeceğim. Şu
0: söyle.
1: an canlı yayında bir istihbarat geldi. Galatasaray Real Madrid'de forma giyen Franco Mustantuano'yu da listesine almış durumda. Son dakika bilgisi. Kiralık satın alma opsiyonu şeklinde bu oyuncunun Galatasaray'a gelme ihtimali söz konusu. 2007 doğumlu, 18 yaşında, Arjantinli. Avrupa'dan Fulham, Sociedad, Lisbon, Benfica, Juventus, Villarreal'in bu oyuncuya ilgisi var. Şu an canlı yayında bilgi geldi.
0: Tekrar et abi istersen.
1: Real Madrid bu oyuncuya 45 milyon euro bonservis ödemişti. 18 yaşında Arjantinli Franco Mastantuno.
0: Mastantuono. Öyle olması. Evet.
1: Mastantuono. Evet abi,
0: Aynen.
1: Mastantuono. Şu an Galatasaray'ın listesinde yer alan 18 yaşındaki 10 numara adaylarından bir tanesi. Real Madrid'den süre bulmak adına ayrılmayı planlıyor ve Galatasaray'a önerilen oyunculardan bir tanesi. Şu an Galatasaray'ın listesinde olduğunu söyleyelim.
0: İyi oyuncu.
1: Sıcak, son dakika böyle telefonda kontrol ederken çok güvendiğim bir kaynaktan geldi. Yani asla beni yanıltmayacak bir isimden geldi ki o yüzden canlı yayında söylüyorum.
0: Bunu da dile getirmiş olduk
1: Evet,
0: sıcak
1: bunun
0: sıcak.
1: tweetini atabiliyor muyuz?
0: Tabii ki
1: En azından ben de RT yapayım ki insanlar.
0: arkadaşlarım şimdi onu yazıyorlardır zaten abi.
1: Tamam.
0: Real Madrid'den Mastantuono ismiyle Galatasaray ilgileniyor. Onu tekrar etmiş olalım. Ben de bu sırada abi birazcık süper chatleri ekrana getireyim
1: Evet
0: ve
1: abi, ayıp olmasın
0: sana
1: çünkü
0: ne
1: insanlar.
0: sorular var onları ekrana getirelim. Yavuz Özgül, Yakup Bey'i her platformdan takip ederim. Çok severim. Dürüst, güvenilir mesleğinin gururu bence. Şahan'ın son kedi postunu bakınıyorum. Bu kadar değerlerle dalga geçmek kime ne faydası var demiş. Abi çok ben bu konuya girmek istemiyorum.
1: Ben de
0: Geçelim
1: girmek
0: direkt.
1: istemiyorum.
0: Direkt
1: Ama
0: geçelim.
1: sadece şöyle söyleyeyim.
0: Söyle.
1: Ben Ali Naci'ye haksızlık yapmışım. Sadece onu söyledim. Çünkü ben Ali Naci'yi eleştirdim bu konuda.
0: Evet.
1: Dedim ki gerek yok abi. Bu adam transfer sürecini eleştirebilir ki Ultra Aslan da eleştiriyor, taraftar da eleştiriyor. Gerek yok. Ama yani Şahan'ın bunu yapması çok ayıp bir şey abi. Gerçekten yani gazetecileri öyle kedi gibi göstermesi. Şahan'la ilgili de şu söyleniyor. Şimdi girmeyecektim ama söyleyeceğim abi.
0: Söyle abi ama çok
1: Şahan'a çok
0: uzatmayalım
1: yakın bir
0: konuyu.
1: menajer Galatasaray kulübüne sokulmuyor. Ve Şahan'ın bundan rahatsız olduğu için Galatasaray'ı eleştirdiği söyleniyor. Bu doğru mu, yalan mı? Bence bunu da cevaplasın. Anladın mı? Yani böyle bir şey varsa bunun için Galatasaray muhabirlerini, bak Galatasaray hedef alabilir, yöneticileri hedef alabilir. Ama kardeşim bu piyasada en yalnız kalan insanlar Galatasaray muhabirleri.
0: Evet.
1: Taraftarı eleştirir, yöneticisi eleştirir, Fenerbahçelisi onlar yapı der, Beşiktaşlısı şu der, bu der. E tamam da kardeşim yani sen yönetimi eleştir. Gazeteciye niye laf söylüyorsun?
0: Devam
1: Böyle bir durum
0: ediyorum.
1: var. Edelim abi.
0: Devam ediyorum. Uğur Bey demiş ki belki de yüzü tutmadı elini sıkmaya. Galatasaray servisini ikinci yarıda kendi evlerinde oynama sözü aldılar ya TFF'den. Bu yüzden belki utanmıştır demiş Barış Göktürk için. Devam ediyorum. Yavuz Özgül, Barış Göktürk Allah aşkına sen kimsin? Koskoca Galatasaray ikinci başkanının elini sıkmazsın. Yakup Bey inanın bunlar stada geldiğinde ne karşılanmaya ne iyi muameleye layık değiller demiş.
1: Ya bence de değiller ama abi şimdi gerilimi de yukarıya çekmeye gerek yok ya.
0: Abi sıkıldık
1: Yani
0: bir daha
1: abi
0: artık ya.
1: ben futbolu izlemek
0: Vallahi
1: istiyorum ya.
0: sıkıldık.
1: Greenwood'u izlemek istiyorum. Osimhen'i izlemek istiyorum. Sané'yi izlemek istiyorum. Ben yeni sezonda Yasin Kol'u konuşmak istemiyorum abi. Barış Göktürk'ün bu saçma sapan hareketlerini konuşmak istemiyorum.
0: Katılıyorum yani. Zaten yeterince gergin, futbol dışında her şeyini konuştuğumuz bir lig var. Daha başlamadan bunlara ben de gerek olmadığını düşünüyorum abi. Aynı fikirdeyim. Ferhat Bey desteğini göstermiş. Çok teşekkür ediyoruz kendisine. Galasport seni düzeltmiş. Yakup Bey her yayın aynı yanlış bilgiyi veriyorsun. Osimhen ligde 15 Icardi ise 14 gol attı. Israrla aynı yanlış tekrarlıyorsun.
1: Ya
0: Kaya ile beraber
1: ya bir
0: demiş.
1: şey diyeceğim. Osimhen 27 yaşında abi. Icardi 32 yaşında, anladın mı?
0: Şey aradaki o bir gollük fark Icardi daha fazla atmış gibi geliyor değil mi insana? Bir de çok eleştirildiği bir sezonda özellikle.
1: Kesinlikle.
0: Şunu da sorayım abi son olarak yavaş yavaş da toparlayalım. Senin de çıkman gerekiyor biliyorum. Şimdi bu yabancı kuralı değişmedi. Galatasaray yönetimi bununla alakalı bir baskı yaptı ama değiştirtemedi günün sonunda. Burada yönetimi eleştirir misin bu konuyla alakalı? Bir burada şey başarısız buluyor musun?
1: Yok, ben yönetim

0: burada eleştirmiyorum. Yönetim burada elinden geleni yaptı ama Kulüpler Birliği toplantısına girip bu kuralın değişmesi için orada oy birliğiyle karar çıkmasına rağmen sonradan 6 kulüp Türkiye Futbol Federasyonu'na bu kuralın değişmemesi için başvuruda bulundu ve değişmedi. Bu saatten sonra Fenerbahçe bu kuralın değişmesi için bence baskı yapacak. Ama Galatasaray da bu saatten sonra bu kuralın değişmesini istemiyor abi. Bütün planlamasını bu kural üzerinden yapıyor.
1: Ben denedim. Değiştirmiyorsunuz. Planlamamı bu şekilde
0: Aynen öyle. Bu
1: yapıyorum. Bu
0: saatten
1: saatten
0: sonra
1: sonra
0: da
1: da umurumda değil.
0: Fenerbahçe istediği için bu kural değişirse abi ki bunu bu federasyon yapabilir abi. Ben bu federasyondan bunu bekliyorum. Çünkü Fenerbahçe istediği için bu lige yabancı hakem geldi.
1: Abi Fenerbahçe belki daha doğru stratejilerle TFF'yi ikna edecek. Belki Galatasaray yönetimi
0: Bir
1: değiştirtememiştir.
0: şey diyeceğim. 10 gün önce gitseydin. Anladın mı? Sen şimdi belki Kante'yi göndermek zorunda kalacaksın. Bu yabancı kuralından dolayı. Talisca'yı göndermek zorunda kalacaksın. Asensio. Asensio gitmek istiyormuş. Galatasaray'ın da bir 10 numaraya ihtiyacı var biliyorsun değil mi?
1: Ben Asensio'nun gitmek istediğini düşünmüyorum ya.
0: Bilmiyorum ya. Böyle içimden geçiyor ama dile getiremiyordum. Şu an aklıma
1: Ya
0: geldi
1: bir
0: biliyor
1: bilgi
0: musun?
1: mi bu?
0: Yok bilgi değil. Bilgi değil. Ama ben Galatasaray'ın Asensio'ya hayır diyeceğini sanmıyorum. Geçen
1: Asensio'ya
0: sezon bana
1: demezsin.
0: sorduğunda Fenerbahçe'den hangi oyuncu istersin diye Asensio'yu isterdim abi. İyi Asensio bu ligde her türlü iş yapar.
1: Çok
0: Ki
1: fark yaratan bir oyuncu.
0: Fenerbahçe'nin de Aziz Yıldırım yönetiminin de Asensio'yu falan bırakacağını asla
1: Bence
0: düşünmüyorum.
1: de Aziz Yıldırım bir şekilde bağlar yani Asensio'yu. Çünkü
0: İkna
1: takımın en
0: eder.
1: önemli oyuncularından biri. Peki abi teşekkür ediyorum. Ağzına sağlık. Var mı eklemek istediğin?
0: Yo ben teşekkür ederim. Yayını tekrarını izleyecek kişilere de çağrımız olsun. En azından yayını beğenirlerse aynı zamanda Digi Futbol'a abone olurlarsa seviniriz. Galatasaray gündemine dair sıcak gelişmeleri en azından aktarmaya çalıştık. Ben bundan sonra Galatasaray transfer gündeminin biraz daha hareketleneceğini düşünüyorum. Evet burada taraftarın eleştirisi var. Büyük ölçüde haklı olduklarını da söyledim burada. Icardi mevzusu ve geciken hamlelerden dolayı. Ama Galatasaray yönetiminin de kafasındaki oyuncular hep Şampiyonlar Ligi seviyesinde A plus oyuncular. Bu transferler de kolay gerçekleşmiyor. Transfer dönemi bittiğinde yine transfer şampiyonu Galatasaray olacak. Bunu da buradan şimdiden söyleyeyim.
1: Peki. Çok teşekkür ederim. Ağzına sağlık
0: Senin de
1: abi.
0: ağzına sağlık. Teşekkürler.
1: İzleyenlerimize teşekkür edelim. Sonraki programlarda görüşmek üzere. Hoşça kalın.
2: Kim ne dedi?
3: Radyo Gol. Türkiye'nin en genç spor radyosu.

0: Radyo Gold'e L1 Üçgen Zamanı.
1: Evet güzel insanlar, Ake denildiğinde akla gelen ilk unsur oyun kuruculuk. İşte temiz sol ayak, topla mesafe kat edebilen bir stoper yapısı. Bunları siz de biliyorsunuz. Zaten oyuncunun istatistiklerinde de pas isabet yüzdelerine baktığımızda yıldan yıla, hani geride kalan sezonda işte %89, ondan önce %94, ondan önce %93 gibi pas isabet oranları vardı ki rakip yarı sahaya geçince de pas isabet oranı çok yükseklerde bir oyuncu. Uzun pasa geldiğimizde geride bıraktığımız sezon %54 pas isabetiyle oynadığını görüyoruz uzun pas atışlarında. Bütün bunları bir de Fenerbahçe durumuyla ele alacak olursak, geçtiğimiz sezon Süper Lig'de %89 pas isabetiyle oynayan bir Osterwolder. Baktığınız zaman oynadığı maç sayısı falan göz önüne alındıkça yüksek bir veri gibi duruyor. Ama uzun pas isabetine bak, %39. Şimdi bununla beraber tehlike anında verdiği kararlarda biliyorsunuz ki Fenerbahçe savunmasının sürekli sorun yaşamasına yol açtı Osterwold'e. Şikvinyar hiçbir zaman oyunu kurmakla yükümlü birinci oyuncu olmamıştı daha önce, en iyi döneminde bile. Fenerbahçe'de ise beklerden bu destek gelemeyince takımda en geriden oyun kurmaktan sorumlu isim oldu. Buna savunma metrikleri de dahil olunca oyuncunun geçen sezon yaşadığı sakatlıklar ortada. Yani demek istediğim, orada bir enerji birikmesi var ve bunun dağıtılması lazım. İşte Şikrinyar kesicilik, birebir etkinliği, güç gibi etmenlerle sahadaki yerini alacak. Onun yanında yeni sezonda yer alacak olan Ake, oyun kurulumunda etkinlik, topla mesafe kat etme gibi sorumlulukları yerine getiren isim olacak. O yüzden biz buna ne diyoruz eski dilde? Tandem. Öyle bir şey izleyeceğiz. Ayrıca oyuncunun sol bekte de görev yapmış olduğunu biliyoruz. O yüzden maç içi bindirmeleri de önemli. Ama bir o kadar önemlisi, bunu yaptıktan sonra pozisyon bilgisi Osterwolde'ye göre çok daha yüksek. Bakın Osterwolde'ye. Bak Osterwolde'ye göre yüksek diyorum. Yani sonra ileri çıkıp kadem hatası yaptığında hani kabak da bize patlamasın. Onu da parantez içi de söyleyeyim. Şimdi Fenerbahçe'de biliyorsunuz Greenwood gündemi var. Savunma arkasına patlayıcı koşular atabilen, oraya sızmaları seven bir isim. İşte Ake o bölgelere o isabetleri, topları atabilecek bir oyuncu. Biz hep öyle izledik. Baskıya gerek kalmadan topu 3. bölgeye doğru oynayabilecek bir oyuncu. İşte Galatasaray'ın zaman zaman hızı dolayısıyla eleştirilse de oyununda fark yaratan etmenlerden olmadı mı bu geride kalan 4 sezonda? Ne o? Abdülkerim. Onun oyun kuruculuğu. Ama Fenerbahçe'de biz o bölgenin tam anlamıyla dolduğunu hiç görmedik. Bakın iyi santraforlar geldi bu süreç içerisinde. Ama ya tamam, bizim iyi bir sol ayaklı oyun kurucu stoperimiz var mevzusu olduğunu ben hatırlamıyorum, öyle olduğunu da düşünmüyorum. Peki el alem ne diyor? Oyuncu ile ilgili scouting raporlarına baktık. Yani onun bu hat kıran pasları, oyun kurulumundaki etkinliği, olumlu özellikler arasında sık sık dile getiriliyor. Total futbol analize baktık, coach voice'a baktık. Şu sözler çok ön plana çıkıyor. Ake birinci bölgeden oyun kurarken vücut oryantasyonunu sahayı en geniş açıyla görecek şekilde ayarlıyor. Rakip orta saha bloklarını delen pas açılarını bulma konusunda elit seviyede. Tabii bütün yorumlar da süt liman değil. Buralar iyi yorumlardı. Zaten süt liman olsa City'de devam etmesi veyahut başka Avrupa takımına yolculuk etmesi kaçınılmaz olurdu bu oyun kuruculuk meziyetleriyle. Ama eleştirilen yanları var. Bir tanesi ikili mücadeleden biraz kaçınan yapısı veya etkisizliği diyelim. Mesela Atleti'ye göre 2025-26 sezonunda zaten ligde 18 maçı, bunların 6 tanesi 11. Çıkma sebeplerinden bir tanesi bu. Yani Atletik'te bayağı sert bir eleştiri var. Yani Ake hem üçlü savunmanın solunda hem de dörtlü sistemin sol bek stoper rollerinde güvenilir bir parça. Ama diyor 2025-26 sezonunda fiziksel ikili mücadelelerdeki bazı dezavantajları ve artan stoper rekabeti nedeniyle bir rotasyon kurbanı haline geldi diyor. Baktığınızda çok da uzağa gitmemek lazım. Fas maçı da yeni oynandı. 70 dakika falan oyunda kaldı. 0 ikili mücadele kazanma oranıyla oynadı. 4 top kaybı yaptı. Sadece 2 pas arası yaptı. Ama yine en öne çıkan oyun özelliği neydi? 17 kere top kazandı. %89 pas isabetiyle oynadı. Şampiyonadaki bir oyuncunun performansı takımın genel performansından da azade değerlendirilmez, onu da söylemek lazım. Şimdi tabii oyuncunun özellikle son 2 senedeki olumsuz ikili mücadele performansları, işte savunma yönü çok mu zayıf gibi bir yorum da çıkartılmasın. Aynı Atletik'ten bahsettim. 2023 yılında şöyle diyorlardı. Sadece 1.80 olmasına rağmen olağanüstü düello başarısı var diyordu. O zaman zamanlaması övülüyordu. Hızlanması övülüyordu. Patlaması övülüyordu. Yani işte patlayıcı kanatlar, Bukayo Saka gibi, Vinicius Junior gibi, onları etkisiz hale getirmede çok etkili bir oyuncu deniliyordu. Buradan getirmemiz gereken yorum şu. Biliyorsunuz özellikle Süper Lig'de Galatasaray ve Fenerbahçe rakibi açabilmek adına savunmayı öne çıkartıp zaman zaman arkada boşluk verebiliyor. İşte geri koşular için donanımı olan bir oyuncu. Sadece bunu tekrar yapabileceği ortamın hazırlanması lazım. Pozisyon bilgisinden biraz olsun Osterwolde ile kıyaslarken bahsettim. Oyuncu uzun yıllarda Premier Lig'de oynuyor. Hollanda milli takımında oynuyor. Dolayısıyla nitelikli oyuncu abi, bilmediğiniz bir şey değil buralar. Yani adam Guardiola ile gözünüzün önünde oynadı. Gizli arka üçlü rolünde ustalaştı zaten. Savunma orta saha veya merkezi savunma pozisyonunda sorunsuz şekilde adım attı. Gelişmiş o takım arkadaşlarının arkasındaki alanı kapladı. Mükemmel o, bizim Recep mekansal farkındalık diyor ona. Onu gösteriyor. Yani bu durumun en önemli katkısı ne olur? Geçtiğimiz sezon Fenerbahçe'de savunma ile orta saha arasındaki blokların genişlediği anlarda buralara dalan her takım avantaj elde etti. Biz bunu gördük. Bunun engellenmesi için Karagümrük maçında 4 defansif orta sahayla çıkıldı. Sorun daha da derinleşti. Çünkü problem orta saha hattında değil, takipten ve mesafe daraltmaktan sorumlu savunma hattındaydı. Kısacası Ake ismi heyecanlanmayı gerektiren bir. Tamam. Çünkü oyuncunun cebinde bulunan metrikler aslında Fenerbahçe'nin eksikliklerini kapatmak için değerli. Bununla beraber oyuncunun kullanabileceği bir sistem yaratmak tabii ki İsmail Kartal'ın elinde. Şikrinyar, Ake, bunların konumlanması, beklerin bu iki oyuncuya nasıl katkı sağlayacağı, orta saha hattında hangi oyuncunun iki stoper arasına yanaşıp oyun kurulumunda yardımcı olacağı, stoperle kaleci arasındaki mesafenin nasıl kurulacağı gibi konular var. Bunları zaman geçince hep birlikte değerlendireceğiz. Ama bir kez daha altını çizmek gerekirse, bir, geçen sezon gördüğümüz kadar savunmadan çıkarken hata görmeyeceğiz. İki, oyuncunun Osterwolde kadar pozisyonunu kaçırdığını veya topu bir yere indirmek, uzaklaştırmak istediğinde rakibe servis yaptığını kolay kolay görmeyeceğiz. Bunlar kağıt üstünde tabii. Yani en azından bize vaat ettiği, bu zamana kadar tanıdığımız birisi. Ha, performansı düştü, oynama süresi azaldı ama bizim tanıdığımız Ake bunları vaat eder. 3. İsmail Kartal'ın oyun sisteminde beklerin çizgilerden ileri devamlı

0: olarak çıktığını biliyoruz, hatırlıyoruz. Bu olursa elit seviyede kendini daha önce kanıtlamış iki tane stoper olacağı için psikolojik açıdan bile değerli bir durum yani. 4, bana kalırsa geçen sezon çok tartışıldığı için söyleyeceğim. Ederson'a da bu hamle iyi gelecektir. Takımdaşlık açısından, kimya açısından, ki Ederson gibi bir kaleciyi geri kazanmak bence pek çok sorunu aşma konusunda da yardımcı olacaktır. Ama sakat mı? Yaşadı. Ama bir zahmet de Fenerbahçe'nin profesyonel yönetildiğini düşünüyor ve sakatlıkla ilgili bir analiz yapıldığını, sakatlık potansiyelinin hesaplandığını tahmin ediyor. Öyle inanıyoruz. Öyle inanmak zorundayız. Yani bir daha sakatlanırsa olmayacak. Bu kadar basit. Ama bu öngörüleri de yapmış olmalı ki bu transferler oldu. En azından ülkemizin güzide kulüplerine yakıştırdığımız profesyonel tavır bu. O yüzden bu konuyu çok uzun uzadıya geçmedim. Bilmediğiniz bir şey bence söylemedim. Ama oyun şekillendikçe, zaman arttıkça, biz İsmail Kartal ve formasyonuna biraz daha hakim oldukça gerek Ake'nin gerek diğer oyuncuların rolleriyle ilgili daha rahat fikir verebiliriz. Ben şu an için bu transferi olumlu görenlerdenim. Bakalım zaman ne gösterecek? Hep ne diyorum ben transfere konuşurken? Kağıt üstünde abi. Kağıt üstünde. Kalanı saha, takım olgusu, yaratılan ortam bunlardan etkilenir. Bunu hiçbir zaman unutmayın. Görüşürüz. Kendinize iyi bakın.
1: Bu içeriğe ve daha fazlasına YouTube'da L1 Üçgen kanalından ulaşabilirsiniz.
2: Reklam.
3: Yeni Dacia Logan yola çıktı. Ecoji 120 motoru, otomatik şanzımanlı benzin ve LPG çift yakıt sistemi, yenilenen ön yüzü ve modern tasarımıyla Yeni Dacia Logan lansmana özel 1 milyon 590 bin TL'den başlayan fiyatlar ve 7 yıla varan garanti imkanıyla Dacia yetkili satıcılarında.
2: Reklam bitti.
4: Radyo Gol, Türkiye'nin en genç spor radyosu.
5: Kim ne dedi?
6: Digi Futbol YouTube kanalında İbrahim Yavuz gündemi değerlendirdi.
7: Digi Futbol'dan herkese selamlar, sevgiler. Ben Muzaffer Can Bedir. İbrahim Yavuz'la beraberiz Transfer Analiz programında. İbrahim abi hoş geldin.
8: Hoş bulduk Muzaffer.
7: Transferde takımlar artık hareketlenmeye başladı. Vakit geçtikçe ve vakit daraldıkça. İstersen oyuncular özelinde başlayalım. İlk önce Galatasaray'da bir oyuncu adayı söylendi. Real Madrid'den 18 yaşındaki Franco Mastantuono, Yakup Çınar'ın haberiydi. Digi Futbol'da canlı yayın esnasında vermişti bu haberi. Kanat ve 10 numara alternatifi için kiralık olarak adı geçiyor. Bu oyuncu Galatasaray için yararlı olur mu?
8: Real Madrid'in bu yaşlarda bir oyuncunun geleceğine talip olmaması bir kere orada bir bende soru işareti. Diğer hadise, Galatasaray'ın ben daha Okan Buruk'la 4 sezondur bu tarz talip olduğu bir tane oyuncunun gelişimine dokunduğunu görmedim. Gelert de benzer bir durumdu. Yusuf da benzer bir durumdu. İşte Hollandalı stoper de benzer bir durumdu. Kazımcan da benzer bir durumdu. Ya sayısını unuttum artık. Şimdi bu kadar olumsuz deneyim yaşamış bir teknik direktöre ben bu tarz bir oyuncuyu teslim etmem. Yani ne olur diye ben öngöremem. Yani bu kadar olumsuz örnek önümdeyken ben bu gelir alır götürür diyemiyorum. Tamamen şeye bağlı bir durum aslında. Oyuncu çok belirleyici olacak. Hani teknik direktör dokunuşu çok belirleyici olur ya.
7: Evet.
8: Bu yaşlarda özellikle. Ama çok zor. Yani bu Galatasaray'ın zaten belirli oynama tekrarı olan oyuncular var ve Galatasaray hep bu işi genç oyunculardan ziyade daha fazla Icardi gibi, Osimhen gibi, Mertens gibi, Torreira gibi oyuncularla bugüne kadar halletmiş. O yüzden bu tarz oyuncuların ben çok Galatasaray'da problemi ortadan kaldıracağını
7: yani
8: düşünmüyorum.
7: Yani Okan Buruk'a uygun profilde oyuncular değil diyorsun genç oyuncular.
8: Okan Buruk'a ben böyle oyuncular teslim etmem. Ben Dursun Özbek olsam bana böyle bir profilde bir oyuncuyla alakalı bir sunum gelse derim ki ya bugüne kadar yapamamış ya Okan Hoca. Ben niye bugüne kadar denemiş ve olmamış bir oyuncuyla alakalı tekrar yapayım?
7: Orada daha yıldız isimlere ya da çok net isimlere gitmesi
8: oraya
7: gerektiğini
8: düşünüyorsun. Oraya giderim yani. Hiç zaman kaybetmem. Yapmamış çünkü.
7: Bir diğer isim de Kola Muani. John Duran yerine alınabilecek bir oyuncu. Kola Muani ihtimali yüzünden de John Duran bekletiliyor. Şimdi Kola Muani iyi bir oyuncu. Yıllardır da izlediğimiz bir oyuncu. Tabii benim hep hafızamda şeyde kaldı Kola Muani ama Dünya Kupası finalinde 2022'de 120. dakikada karşı karşıya kaçırdığı golle Galatasaray için yararlı olur mu Kola Muani?
8: Ya şöyle, şimdi John Duran'ın beklemesi bu düşüncede daha sağlıklı. Ya bana sorsan hangi oyuncu üzerinde planlama yaparsın? Ben Kola Muani üzerine planlama yaparım. Ama biraz önce söylediğim aslında Galatasaray'ın bugün içinde bulunduğu durum, insanların bu kadar telaş etmesinin temel sebebi bu Okan Buruk'la geçen 4 senede teknik direktör oyunundan çok oyuncuya odaklı oyunun çok belirleyici olması. O yüzden Galatasaray aslında biraz daha bir tık daha iyisi olsun. Yani Jondro'nun gelişimine bu anlamda talip olmaktan çok değeri ona daha sağlıklı geliyor. Yani.
7: Galatasaray'ın Fenerbahçe'ye, Beşiktaş'a ve Trabzonspor'a göre transferde geç kaldığını düşünüyor musun? Yoksa ihtiyacı yok mu çok da fazla işte diğer takımlara
8: aslında
7: göre?
8: Aslında bu bize biraz kulüpleri nasıl plansız yönetildiğini anlatıyor. Yani Galatasaray'a şöyle itirazım yok. Galatasaray zaten bugüne kadar hiçbir organizasyonu planlı halletmemiş ki. Icardi'yi de planlı getirmemiş. Osimhen'i de planlı getirmemiş. Şimdi bu kadar plansızlığın içerisinde başkanı anlayabiliyorum neden o yorumu yaptığını. Bugüne kadar bunları getirdik diyor değil mi? Onların hiçbiri planla gelmemiş Galatasaray'a zaten. Kulübüyle bir sorun yaşamış. Fırsat transferi demişsin. O şekilde katılmış ve bir başarı yakalamış Galatasaray. Aslında yakaladığı başarının bence temel sebebi diğeri çok hata yaptı. O kadar fazla hata yaptı ki aslında senin de planlamanın birçoğu yanlıştı. Sen diğeri hata yaptığı için ve şampiyon olduğun için bunun doğru bir şey olduğunu düşünüyorsun. Yoksa Galatasaray taraftarına o konuda hak veriyorum. Şimdi sezonu şampiyon bitirmiş. Son 4 senenin şampiyonu. Şampiyonlar Ligi'ne gidiyor. 3 aşağı 5 yukarı alacağı bölgeler belli ve hala bekliyor. Beklemesinin temel sebebi de o. Planı yok Galatasaray'ın. Osimhen'i de planla getirmedim diyor. Icardi'yi de getirmedim. Muhtemelen bir yerlerde birileri bir sorun yaşar diyor. Oradaki yıldıza ben talip olurum. Düşünce tamamen bu. Yine belirleyici olan diğeri olacak. Çünkü Galatasaray her sene rakiplerine o fırsatı verdi. Benim düşüncem bir takım 4 sene şampiyon olmuş ve aynı teknik direktörle çalışıyorsa artık kadro planlaması açısından bir şeylerin ortaya çıkması gerekiyor. Bu da bizim aslında ülkede bu işin ne kadar sağlıksız yapıldığını gösteriyor.
7: Taraftar tabii isyan da doğal olarak. Şimdi Fenerbahçe'nin yani Fenerbahçe'yle adı geçen oyunculara ve yaptığı transferlere de geleceğim ama Galatasaray taraftarı muhabirlere vesaire çok kızgınlar. Yani hani yönetim eleştirilmiyor. Sanki her şey güllük gülistanlıkmış gibi. Galatasaray taraftarı da bana birazcık çok efham yapıyor gibi geliyor.
8: Yok yapmıyor. Onların temel sebebi zaten teknik direktörüne güvenmemesi. Galatasaray taraftarı bugün gözünü kapattığında onlar da biliyor 7-8 tane oyuncunun tekrarı olduğunu. Ama Galatasaray taraftarının endişesi şu. Hiç teknik direktör oyunu izlemedi Galatasaray taraftarı. Hep oyuncuya bağlı oyun izledi ve son sene Osimhen'in dışında bir şey göremedi Galatasaray. Osimhen yoksa Galatasaray tanınmaz hale geliyor. Aslında taraftarın endişesi o. Yine talip oldukları konu o. Yoksa teknik direktörüne inanan bir taraftar olsa asla bu durumda 8 tane ilk 11'de tekrar olan oyuncunun olduğu bir takımda zaten bu kadar endişe olmaz ama endişelerinin temel sebebinin ne olduğunu düşünüyorum.
7: Bu arada isimleri konuşuyoruz ama Kolomoan dedik, Jondurán dedik. Osimhen'in yanına uygun olabilecek profil hangisi sence? Ne tipte bir oyuncu aramalı Galatasaray İbrahim abi?
8: Ya şöyle şimdi Osimhen dediğin oyuncu sakatlık ya da mil takım ya da herhangi bir sorun yaşamadığı sürece o takımın direkt oynayacak oyuncusu. Şimdi Galatasaray'da ikinci santrafor ya da çift santraforlu oyunlar anlatılıyor evet. Değil mi? Şimdi o çift santrafor dediğiniz oyun aslında kulağa hoş geliyor. Kalabalık hücum oyuncularıyla bir arada oynama hadisesi oyuna talip olanların hoşuna gidiyor. Ama o bir tane oyuncunun oraya santrafor olarak gelmesi geriden bir tane oyuncunun eksilmesi demektir. O da oyunun bütününde zarar verir. İnsanlar işin o tarafıyla ilgilenmiyor. Galatasaray'ın aslında ihtiyacı olan hadise net ikinci santrafor pozisyonu. Yani Mertens'le oynama alışkanlığı olduğu pozisyon. Koyamadı yerine birini. Ama 10 numara değil. 10 numara artık değişti. 10 numara diye bir oyun kalmadı. 10 numara Alex'te Hacı vardı. Evet. O dönemlerde 10 numara. Mertens 10 numara değildi. Mertens tam ikinci santrafordu. Yani Galatasaray'ın aslında aradığı 10 numara değil. İkinci santrafora ihtiyacı var. Ve net olarak Galatasaray'ın o planlamayla alakalı bu kadar sürede bir oyuncuyu yerine koyamaması da onların planla ilgili yaşadıkları problemi net bir şekilde ortaya koyuyor.
7: Fenerbahçe'ye geçmek istiyorum. Fenerbahçe'de golcü transferi hala gerçekleşmedi. Girassi ismi çok fazla konuşuyordu ama İsmail Kartal'ın da isteğiyle Girassi transferi rafa kaldırıldı. İsmail Hoca'nın istediği oyuncu Aston Villa'dan Oli Watkins ismi. Watkins mi Girassi mi diye sorayım sana ilk önce.
8: Ya net bir şekilde Girassi derim ben yani. Tabii yeri de çok önemli oyuncu ama Girassi o anlamda benim için Osimhen'e kim yaklaşabilir oyunun bütününde. Çünkü tek başına bitiricilik değil. Aynı zamanda işin takım savunma kısmı da çok önemlidir. Çok değerlidir ki bence Osimhen bu anlamda oyunu sağlıklı izleyenlere bunu öğretti. Yani tek başına gol atmak yetmiyor. Attı El Nesri 30 tane gol attı. Yetmedi evet. Değil mi? Niye? Çünkü oyunun bütününde yok.
7: Kritik
8: talip olman gereken
7: yok.
8: Oyunun bütünü. Osimhen hep oyunun bütününe talip oldu. Gol atmadığı maçlarda bile Osimhen'le ilgili bir sürü pozitif şey söyleyebiliyorsun. Stoperi geliyor takip ediyor ya da o golü atan oyuncuya alanı ve zamanı tanıyor. Bunlar önemlidir. O yüzden Girassi bu anlamda sanki benim bahsettiğin isimlere göre daha uygun olduğunu düşündüm ama İsmail Kartal tabii çok şanslı bir teknik direktör. Bence o da hayatı boyunca unutamayacağı bir dönem yaşıyor. Yani
7: ne açıdan?
8: Ake, Skriniar, Guendouzi, Kante, Asensio, Greenwood inanılmaz bir şey. Ve zenginliğe bakar mısın? Girassi diyor hayır diyor ben Watkins'i istiyorum diyor ya. Hayal edemezdi İsmail Kartal. Mart'ta. Bundan 3 ay önce böyle bir planı yoktu Fenerbahçe'nin. İsmail Hoca arkadaşlarıyla Kavak'ta mı oturuyordu? Orada mesela oturup orada sohbet yani ederken 99 puanı falan anlatıyordu. Hatırlıyorsun değil mi? Orada
7: evet.
8: Mesela bunu yaptık, hakkım falan yendi derken Fenerbahçe'nin hiç planında olmuyordu. Yoksa Aykut Kocaman geliyordu. Olmayınca ya gel dediler ve zenginliğe bakar mısın? Böyle bir

0: Takımın teknik direktörü oldu. Ne yapar bilmiyorum ama hayatı boyunca unutamayacağı bir hatıra bence. Hatta bundan sonraki süreçte başarılı olamazsa bence teknik direktörlüğü de zirvede bırakma anlamında. Hani burada ben bir soluklanayım diyebileceği bir kadroyu yönetecek yani.
1: Bir diğer isim de abi konuşulan Lukaku. İsmi çok fazla konuşuluyor. Lukaku Fenerbahçe için faydalı olur mu?
0: Ya şöyle, şimdi Lukaku ile alakalı fiziksel anlamda ceza sahasını oynama anlamında şahane bir oyuncu. Maç ritmini yakalayamadı. En büyük sorunu onun da çok fazla kas sakatlığı yaşamasıydı geçtiğimiz sezon özellikle. Ama Dünya Kupası'nda problemi ortadan kaldırma adına şahane bir performans. Evet. Ya Fenerbahçe gibi, işte Galatasaray gibi oyunu daha çok 3. bölgede oynayan takımlarda bu tarz oyuncular sakatlık problemi yaşamadığında çok ciddi rakiplere problem çıkartabilecek oyuncular. Şimdi saydığım oyunculara bir de Lukaku'yu koyduğun zaman Fenerbahçe herhalde son zamanların oyuncu kalitesi anlamında en iyi kadrosuna sahip olacağı bir kadro vaat ediyor.
1: Bir de tabii herkesin konuştuğu, hani şu anda henüz tam resmi olarak açıklanmadı ama bitti gözüyle bakılan Greenwood transferi çok büyük bir iş olduğunu düşünüyorum. 24 yaşında bu kadar yetenekli bir oyuncuyu Marsilya'dan, tabii ki yüksek bonservis bedelleriyle ama normaldir.
0: Normal yani.
1: Fenerbahçe'nin getirmesi, Greenwood'u nasıl yorumlarsın?
0: Bir de Fenerbahçe'nin özellikle geçtiğimiz sezon hani kanat oyuncuları organizasyonu açısından bir hayli problem yaşadı değil mi? Yani hatta biz Musabba ile ilgili bu bahsettiğin oyuncuların kalite anlamında çok aşağısında olmasına rağmen Musabba bile zaman zaman o taraf taraftarı driplingle rakip eksilterek heyecanlandırdı. Şimdi bunun en üst seviyesi geliyor. Gerçekten ki burada belirleyici olan şudur. Biz aslında oyuncuların yeteneklerine talip oluyoruz değil mi Muzaffer? Aslında genel olarak talip olmamız ne? Bence oyuncuların hedeflerine talip olmamız lazım. Bilmiyoruz hedefini. Umarım hedefi çok sağlıklıdır. Çünkü çok böyle oyuncu geldi buraya. Yeteneklerine talip olduk ama hedeflerini bilmiyorduk ve hedeflerinin aslında çok da oynamamak olduğunu da gördük. Evet. Çok olumsuz deneyimler var. Umarım Osimhen gibi mesela. Osimhen'in hedefi oynamakmış. Yeteneğine talip oldular ama hedefi de oynamakmış. Eğer Greenwood bu anlamda sağlıklı düşünceyle buraya gelirse herhalde Fenerbahçelilerin özellikle iç sahadaki maçları böyle sabırsızlıkla beklediği tabii. Ki değişen oyunda kanat oyuncuları çok eski, yani eskiden kanat oyuncuları şöyleydi Muzaffer. Birebir topu aldığında bek pozisyondaki oyuncuları bir hayli problemin içine itiyorlardı. Oyun değişince ki Fenerbahçe en iyi oyununda İrfan'la ve Tadic'le oynadı değil mi? Yani böyle çok heyecanlandıracak kanat oyuncusundan ziyade becerisi yüksek statik oyununu oynadı. Bu öyle değil. Bu geniş alanda ve dar alanda savunma oyuncuları bir hayli problemi itebiliyor.
1: İki ayağını da kullanabiliyor.
0: İki ayağını kullanması çok önemli. Dışarı gidebilir, eksiltebilir, merkeze getirip şutla sonlandırabilir. Çok heyecan verici bir oyuncu. Önümüzdeki sene bittiği takdirde gerçekten oyuna çok ciddi renk katacak.
1: Bir de Beşiktaş'ta Salih Özcan transferi gerçekleşti. Beşiktaş için Salih Özcan transferini nasıl değerlendiriyorsun?
0: Ben Beşiktaş'ı bu sene en sağlıklı planlama yapan takımlardan biri olarak görüyorum. Önce sportif direktör, sonra teknik direktör, sonra oyuncu tercihleri ve zaman kaybetmeden oyuncuları kampa yetiştirme düşüncesi. Çünkü çok önemlidir. Kamp dönemindeki tekrar belirleyici olur Muzaffer. Oyuncularla yapılan. Salih de aslında orta saha rotasyonu için Orkun'la beraber çok önemli oyuncu. Az oynadı tabii, ister istemez herkes oradan bir eleştiri yapıyor ama orada daha güçlü organizasyonlar var. Burada Salih'in çok ciddi katkı sağlayabileceğini düşünüyorum. Teknik direktörün ve sportif direktörle yapılan planlamanın çok önemli olduğunu düşünüyorum ama Beşiktaş'ta en belirleyici olacak hadise şu: o oyunculara, sportif direktöre ve teknik direktöre gösterecekleri sabır.
1: Abi Beşiktaş'la kapatacaktım ama Fenerbahçe ile alakalı bir soru daha ekleyeceğim. Sen konuşurken tabii aklıma geldi. Sonrasında da yavaş yavaş toparlayalım transfer analizi. Bu arada videomuzu beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı da unutmazsanız çok mutlu oluruz diyelim. Şimdi Fenerbahçe'de golcüleri konuştuk, isimleri de konuştuk ama şimdi Vedat Muriç ismi var. Sence Fenerbahçe şimdi Vedat Muriç'in de olduğu bir planla düşünürsek ne tarzda bir forvete gitmeli? Daha kanat forvet mi, yoksa şimdi mesela Lukaku ismini az önce değerlendirdik. Vedat ve Lukaku illaki birinden biri kenarda beklemek zorunda kalır diye tahmin
0: İkisini
1: ediyorum.
0: Birden oynatamaz.
1: Oynatamaz. Evet. Nasıl?
0: Ya şöyle. Olur? Şimdi bahsettiğim, ben şöyle bir oyun hayal ediyorum Fener'de. Bir tarafta Kerem, bir tarafta Greenwood değil mi? Yani şimdi bunların olduğu organizasyonda uzunla da oynarsın, kısayla da oynarsın. Bu tamamen senin planınla alakalı bir durum. Çünkü kısayla oynarsan 3 tane sürekli önde gezen oyuncular rakibi ciddi anlamda probleme itebilir. Statik bir oyuncuyla oynarsan onların sırtı dönük oyunlarda ya da kenardan getirecekleri yüksek toplarda ciddi avantaj sağlayabilir. Yine alan açıp bu bahsettiğim, çünkü Kerem de Greenwood da aynı zamanda santrafor pozisyonunda oynama alışkanlığı olan, skora katkı sağlayabilen bir oyuncu olduğu için. Yani net bir şekilde şunu söylemem: Fenerbahçe'nin uzun santrafora ya da kısa santrafora ihtiyacı var demem. Fenerbahçe şu an o bahsettiğim oyuncularla tamamıyla oynama gücüne sahip oyun ortaya koyabilir.
1: Abi teşekkür ediyorum. Ben ağzına teşekkür sağlık. Bir sonraki transfer analizde görüşmek üzere diyelim. Hoşçakalın.
2: Digi Futbol YouTube kanalında İbrahim Yavuz gündemi değerlendirdi.
3: Radyo Gol.

0: Evet, tabii ki biz geldik. Bir hafta sonu klasiği. Herkese selamlar, sevgiler. Türkiye'nin en genç radyosu Radyo Gold'desiniz. 92.2 frekanslarındasınız tabii ki. Can Genç ile hafta sonu programında esasında dört büyükleri değerlendirdiğimiz hem taraftarlara hem de aynı zamanda sporun içinde hem muhabirlere hem yorumculara hem de gazetecilere sorduğumuz ve güncel durumu değerlendirdiğimiz bir program olacak. Bunu da öncelikle söyleyelim. Tabii ki hafta sonu farklı içeriklerimiz de olacak. Dünya Kupası ile alakalı çok daha net içeriklerimiz de olacak. Yani bu seansta, bu çektiğimiz radyo programında dersek Dünya Kupası'na çok fazla değinmeyeceğiz. Evet, aralarda değiniriz tabii ki. Herkesin, bütün konuklarımızın düşüncelerini aktarırız sizlere ama bugün birazcık daha Süper Lig endeksinde, transfer endeksinde gideceğiz. Aksel Çağlı ile başlayacağız ki zaten Beşiktaş'la başlayacağımızı az buçuk herkes anlamıştır diyelim. Daha sonrasında tabii ki birçok konuğumuz olacak. 6 farklı telefon bağlantımız olacak. Beşiktaş'la başlayacağız. Galatasaray'a devam edeceğiz. Sonrasında Fenerbahçe, sonrasında Trabzonspor yapacağız. Bugünkü yayın akışımız bu şekilde olduğunda baştan söyleyelim. Aksel, hoş geldin.
1: Hoş bulduk Can. Hoş bulduk.
0: Öncelikle davetimizi kırmadığın ve geldiğin için sana çok çok teşekkür ederiz abi.
1: Rica ederim. Ben teşekkür ederim beni davet ettiğin için.
0: Şimdi tabii ki taraftar şunu soruyor. Yani sen de bir taraftar olarak, bir Beşiktaş taraftarı olarak Trossard nerede? Trossard konusunda sence bu iş olacak mı? Trossard geldiği denklemde, imzaların atıldığı denklemde Beşiktaş'a ne katar? Ve Trossard liderliği yeter mi, yoksa bu tarz lider oyuncu gerekir mi daha fazla diye sormak istiyorum.
1: Özellikle herhalde dün Belçika'nın elenmesinden sonra bu sürecin daha da hızlanacağını düşünüyorum. Sadece çok konuşulduğu için, yani çok ortaya çıktı artık, menajerleri, avukatları vesaire geldi, İstanbul'da görüşüldü vesaire, çok gün yüzüne çıktığı için böyle transferler genelde bir yerde tıkanabiliyor ya da başka bir kulüple anlaşıp bu şekilde olumsuz bir şekilde sonuçlanabiliyor açıkçası. Onların çok örneğini gördük daha öncesinde. Bir Beşiktaş olarak tabii ki Trossard ismi heyecan verici. Hı hı. Yani Trossard demek istatistik demek, gol asist demek bir kere zaten. Premier Lig'den de yakından takip ettiğimiz bir oyuncuydu her zaman.
0: %100.
1: Senin de özellikle Arsenal sevginden ötürü senin de çok takip ettiğin bir
0: estağfurullah
1: oyuncu. Hı hı. Yani dakika başına oynadığı süre boyunca dakika başına gol asist ortalaması muhtemelen çok düşüktür. Yani çok yüksektir. Yani dakika anlamında çok düşüktür. Mantığına söyledim.
0: Evet.
1: Ya sol kanatta bir liderlik katacaktır Beşiktaş eğer transferi gerçekleşirse. Hı-hı. Bir iki sene sonra, ya şu an 32, bir iki sene sonra belki Mertens gibi Galatasaray'daki Mertens rolüne üstlenebilir. Yaş aldıkça mesela.
0: 10 numaraya kaymasından mı bahsedebiliriz?
1: Evet, 10 numaraya kaymasından bahsediyorum. Hı-hı. Ya maliyeti anlamında biraz tereddütlerim var. Hem bonservis ödemesi olacak, hem yıllık maaşı çok yüksek olacak. Ve sonra son transferi gibi de görünüyor. O tarzda bir endişem var benim. Onun haricinde yoksa bir Trossard ismine hayır diyebileceğim bir durumda da değil şu anda Beşiktaş.
0: Tabii olmuş transferleri de konuşuruz ama yani bu arada, yani şu anda transfer penceresinin devam ettiği bu süreçte forvet isimlerinde aslında taraftardan bir forvet beklentisi var. Taraftar forvet istiyor. Yang Yoh'un Kore ile aslında performansı da fena değildi. Kore kötüydü ama Yang Yoh da golle en azından Dünya Kupası'na gol bulmayı başarmıştı. Yani Beşiktaş taraftarı Yang Yoh'un önüne de bir forvet mi istiyor? Bu konuda teknik direktörün ve Sayın Önder Özen'in tasarrufu sence nasıl olur? Nasıl bekliyorsun bu durumu?
1: Ya bence kendisinin önünde zaten Oğuz'un bir kalitesi var. Hı hı. Onu da gösterdi Beşiktaş'ta da belli maçlarda, belli karşılaşmalarda. Fakat yani birinci forvet olarak ligi götürebilir mi? Ondan çok emin değilim. Özellikle Galatasaray'ın Osimhen'i varken Fenerbahçe'nin de yapacağı yeni transferlerle Beşiktaş da ister istemez o kısma yaklaşmak istiyor. Çünkü yani Türkiye Ligi'nde dedikleri gibi, hani şu bir gerçek gerçekten, kalecinin ve forvetin seni şampiyon çok rahatlıkla yapabiliyor.
0: %100.
1: Yani, çok daha avantajlı konuma gelebiliyorsun. Galatasaray'ı Uğurcan Çakır ve Osimhen yaptı. Daha önceki sene Icardi yaptı. Bunun böyle bir avantajı var. O yüzden Beşiktaş'ta bence top class bir santrafor arayışında diye düşünüyorum.
0: Peki o çizgide kullanır mı hoca sence?
1: Efendim?
0: Peki ara soru soruyorum. Ohu çizgide kullanır mı öyle bir denklem olursa? Yani sağ forvet, sol forvet gibi bir kanat forvet yaratabilir mi?
1: O da olabilir. Ki önde baskı da yapan bir oyuncu o. Hı-hı. Ki hocanın da bunun çok hoşuna gideceğini düşünüyorum. Hocanın zaten ön alan presini sevdiği, ne kadar sevdiği bahsediliyor sürekli. O bunu da gayet iyi yapabilir aslında.
0: Peki santrafor nasıl bir profil olmalıdır?
1: Yani açıkçası bence şu an Vincenzo İtalyan'ın taktiğinden anladığım, yani stratejisinden anladığım ön alanda pres ve dolaşan bir oyuncu olması çok daha önemli anladığım kadarıyla. Yani duran bir oyuncu olmaması gerektiğine inanıyorum ben.
0: Dušan Vlahović ismi ister miydin peki genel olarak, yani yazılan
1: evet,
0: isimlerde?
1: Açıkçası bu arada yani Fiorentina zamanı kendisine gerçekten hayrandım. Yani çok beğendiğim bir futbolcuydu ki yani bir futbol sever olarak açıkçası Juventus'a gitmesini çok üzülmüştüm. Ki o zaman Arsenal ismiyle geçiyordu yanlış hatırlamıyorsam.
0: Evet.
1: Premier Lig'e gelmesini çok istediğim bir transferdi. Premier Lig'e gelmesini çok istediğim bir transferdi. Bu sene ne yaşadı bilmiyorum. Bu seneye kadar yine gayet iyiydi ama bu sene ciddi bir form düşüklüğü yaşadı.
0: Doğru.
1: Maçlarını takip edemedim yani bu sene.
0: Ya Juventus'u ben de ne zaman izlesem yoktu yani genel.
1: Evet, gözden düştü bu sene. Ne gibi bir sıkıntı yaşadı hiç bilmiyorum. Ya bir avantaj bu arada çünkü ciddi bir alıcısı yok. Beşiktaş'ta ciddi bir kontrat önerdi anladığım kadarıyla kendisine. Gelir mi? Ya ben açıkçası sevinirim tabii ki. Ben dediğim gibi hayrandım kendisine Fiorentina'da, yani çok beğendiğim bir futbolcuydu. Eski günlerine de dönerse en azından tekrardan kendini ispat edebilir.
0: Formayı sattırır mı belki? Hani biraz da hani magazinsel bir soru sormak istedim arada. Yani Vlahović transferi taraftarı heyecanlandırıp o formayı daha fazla sattırır mı? Onu sormak istiyorum.
1: Yani sattırabilir aslında. Yani gerçek anlamda futbol takip edip, yani Vlahović'in kim olduğunu bilen biri Vlahović'in formasını almak ister diye düşünüyorum.
0: Güzel, mantıklı. Biraz da olmuşlara gidelim abi. Yani sonuçta ıslak imzaların atıldığı Bayern Münih'ten gelen bir kaleci var. Alexander Nübel. Axel Çağlı nasıl yorumlar?
1: Yani umarım Beşiktaş'ın son senelerindeki kanayan yaralarından biriydi. Yani çünkü herhangi bir istikrar yoktu ve sürekli tartışılan bölgeydi kaleci bölgesi. Hem Nübel hem Doğan Alemdar. Doğan Alemdar da
0: doğru.
1: Gayet değerli bir transfer benim için. Çünkü birinci kaleciliği, yani şu an tabii ki öngörülen Nübel'in birinci kaleci olması, fakat Doğan Alemdar da en azından orayı zorlayabilecek bir isim olduğuna inanıyorum. O yüzden o, yani rotasyona gelecek Doğan Alemdar'ın da çok faydalı bir transfer olduğuna inanıyorum ben.
0: Katılırım. Yani Ren döneminde falan çok beğenirdim özellikle.
1: Evet evet, ben de çok beğenirdim ve yaşı da hala çok genç. Nübel transferi de yani umarım Fabri'den sonra gerçek anlamda hiçbir sorun yaşamayacağımız, uzun yıllar bizim kalemizde emin olarak devam edebilecek bir kaleci transfer etmişizdir. Kağıt üstünde çok iyi bir transfer gibi gözüküyor, çok faydalı bir transfer gibi gözüküyor. Umarım öyle de devam eder.
0: Valla ben de benzer olarak düşünüyorum abi. Kağıt üzerinde çok güzel bir yorummuş. Kağıt üzerinde ballı börek anlaşma. Hakikaten güzel gözüküyor yani. Diyeceğim hiçbir şey yok. Sol bek oyuncusunu çok izlemedim. Yani benim çok bir fikrim yok.
1: Ben de çok izlemedim. Ayrıyeten şu an mesela dün Beşiktaş'ın bir hazırlık maçı vardı. Orada da hiç kadroda yoktu. Ve en sonki verilerine baktığımda da mesela Ocak Şubat'tan beri bir sakatlık yaşadı. Diz sakatlığı yaşadığını görmüştüm. Ondan sonra da hiçbir süre almamıştı takımında diyebiliyorum Monaco'da. Ya umarım sağlıklıdır herhalde diye düşünüyorum ve iyi bir şekilde döner.
0: Buradan hakikaten bütün sakat oyuncuların bir an önce futbola dönmesini dileyelim.
1: Evet, çünkü kendisine de ciddi bir yatırım yapıldı. Makul bir bon, yani iyi bir bonservis bedeli ödendi kendisine.
0: Doğru.
1: Ya umarım orayı da Beşiktaş sorunsuz şekilde halletmiştir.
0: Son iki sorum var ama son sorum biraz daha uzun olacak abi. Salih Özcan transferini nasıl değerlendirirsin orta alanda?

0: Onu da sorayım.
1: Tahir Özcan hem yerli anlamında olması değerli. Hem orta sahada bir derinlik katacağı için gayet değerli buluyorum. Endidi'nin alternatifi mi olacak? Mesela Endidi ile gayet yarışabilecek bir kapasitede bence kendisi. Öyle bir transfer. Ya ben açıkçası diğer büyük kulüplerin de niye Tahir Özcan'ı düşünmediğini bilmiyorum. Yani Fenerbahçe'nin özellikle ihtiyacı yok ama Galatasaray mesela yerli olarak Salih Özcan'ı düşünebilirdi mesela.
2: Kesinlikle katılırım. Yani Fenerbahçe'de nicelik çok fazla zaten. Evet, hani merkez orta saha olarak ama çok katılırım. Çok katılırım.
1: Ama Galatasaray'da yerli olarak o bölgede bir eksiklik var diye düşünüyorum. Ve yıllık maliyet bakımından da gayet mantıklı, gayet makul bir transfer olduğuna inanıyorum. Ve Orkun'la da, Orkun Kökçü'yle de aralarında iyi bir iletişim var.
2: Doğru.
1: O da Beşiktaş.
2: O da Beşiktaş dedin, oradan sonrasını duyamadık abi.
1: Yani Orkun Kökçü'yle de olan iletişimden kaynaklı iyi bir katkı sağlayabilir Beşiktaş'a. Öyle bir inancım var. Yani çok yapılabilecek güzel bir transfer olduğuna inanıyorum ben.
2: Peki.
1: Mutlu bir transfer yani. Peki. İlk anlamında.
2: Çok çok katılırım abi. Yani orta alanda bence de yerli hem 10+4 kuralı hem mevcut
1: evet,
2: konjonktür.
1: Çok daha değerli oldu açıkçası.
2: Kesin. Peki abi son sorumu soracağım. Bu biraz uzun bir soru. Tabii ki yani Beşiktaş'ta çok kalabalık bir kadro var. Gitmesi ve gelmesi gereken oyuncular mutlaka vardır. Tabii ki senin de taktiğine göre. Ben şunu soracağım aslında. Birazcık daha bu soruyu özetler biçimde sana şu şekilde gelmek istiyorum. Yani Beşiktaş'ın şu anda 3 tane transfer yapması gerekirse hangi mevkilere ne profilde oyuncular alması gerekir ve 3 tane oyuncu göndermesi gerekirse bu 3 oyuncu kim olmalıdır diye sormak istiyorum abi.
1: Onlar Trossard'la Vlahovic'den sonra mı yoksa
2: güzel. Mi? Güzel, sonra olsun. Yani Trossard'la Vlahovic'in olduğu denklemden bahsedelim. Ya da şöyle yapalım. Vlahovic'den bahsetmeyelim. Trossard oldu diyelim.
1: Okay.
2: Kalan 3 tane oyuncu belirleyelim. Çünkü forvet oyuncusunda daha başka alternatifler de çıktığı için Trossard tek alternatif oyuncu olduğu için öyle yapsak daha doğru olur.
1: Bana göre ayağına hakim hızlı bir sol stoper.
2: Tamam.
1: Bir Beşiktaş'ın ihtiyacı var. Şu an sayısal olarak belki çok eksik değil. Fakat nicelik olarak bir eksikliği var Beşiktaş'ın sol stoper anlamında özellikle. Kesinlikle sağ açık.
2: Kesinlikle sağ.
1: Trossard'ı yaptığımızı düşünürsek. Sağ açıkta Serni ve Raşitsa var. Evet. Fakat ben Serni ve Raşitsa ile Beşiktaş'ın yukarıları yarışabileceğini çok düşünmüyorum açıkçası. Yani çok kritik bir sol açın Trossard'ken sağ açın çok daha Trossard gibi net bir oyuncu olması lazım bana kalırsa.
2: Katılırım.
1: Bir de orta alan Endidi'nin yerine. Çünkü yani İtalyan olan anladığım taktiği sistemi çok Endidi'ye uyan bir profil değil. Daha baskılayan, daha ön alanda daha topu hızlı kazanacak bir oyuncuya ihtiyacı var Beşiktaş'ın. Ve bu da Orkun Kökçü'yü de daha rahatlatabileceğine inanıyorum. Orkun'dan daha fazla fayda alabileceğimizi düşünüyorum. Eğer Endidi yerine de bir orta alanda daha dinamik bir orta sahayla güçlendirebilirsek kadroyu.
2: Çok güzel. Yani ben ikna oldum bu arada. Bence birçok dinleyen de ikna olmuştur diye düşünüyorum bu konuda. Aranan profiller konusunda ve muhtemelen de benzer düşünüyorsunuz diye. Hem Önder Hoca ile hem de Vincenzo Italiano ile benzer bir düşüncedesiniz diye düşünüyorum. Peki kimler gitmeli? Yani 3 tane isim göndermen gerekirse bu isimler hani acilen yolların ayrılması gereken isimler kimler sence?
1: Raşitsa gidebilir.
2: Tamam.
1: Felix Udokai gidebilir.
2: Tamam.
1: Bir de Endidi bence. Hem maliyet anlamında da
2: rahatlatır diyorsun yani birazcık maaş bütçesin.
1: Ya diğerlerini geçiyorum zaten. Almusraki vesaire onları
2: geçtik.
1: Onay falan vesaire onları hiç
2: saymıyorum. Onlar çok bariz olanlardı zaten. Aynen.
1: Evet evet. Onları saymıyorum. Bu üçü gidebilir açıkçası bence.
2: Peki. Abi çok çok teşekkür ediyorum.
1: Ben teşekkür ederim.
2: Kıymetli katkılarından dolayı. Görüşmek dileğiyle.
1: Görüşmek üzere. İyi yayınlar sana.
2: Çok sağ ol abi. Evet, Aksel Çağlı bizlerle beraberdi. Biraz sonra tabii ki Alper Üstündağ ile Beşiktaş tarafında devam edeceğiz. Evet, Beşiktaş'ı konuşuyorduk. Beşiktaş'ı Aksel Çağlı ile değerlendirdik ilk etapta. Aksel bir taraftar olarak, bir kongre üyesi olarak temennilerini, isteklerini, Beşiktaş hakkındaki güzel düşüncelerini bizlere aktarmıştı. Bu bölümde de Alper Üstündağ ile beraber, Alper abi ile beraber birazcık Beşiktaş'ı

0: konuşacağız. Bugün Beşiktaş'ta başlamak istedik. Transferler ve genel gündem hakkında. Alper abi hoş geldin.
1: Rating yapmaz Can'cım. Beşiktaş rating yapmaz. Beşiktaş'ta başlamak ratingi artırmaz. Öncelikle onu söyleyerek başlayayım. Hoş buldum.
0: Abi bugün ya şöyle bir takdirim var abi genelde. Haklısın belki de ama şunu söylemeye çalışıyorum. İster istemez bütün takım taraftarları ilk konuşulmak istiyor. O yüzden bu konuda da en azından döndüre döndüre yapmaya çalışıyoruz programları Alper abi. O yüzden hak geçmesin diye bugün bu şekilde bir tasarrufumuz oldu diyelim. Öncelikle
1: Can'cım, 46 yaşındayım. İnan 40 senedir futbolun içerisindeyim. Maalesef en iyi döneminde bile Beşiktaş'ı ilk sıraya aldırtmayı başaramadık. Nedendir bilmiyorum. Türkiye'de iki büyük kulüp yaratmaya çalışanlara buradan sesleniyorum. Beşiktaş en büyüktür 1903 doğumlu olarak. Bu camianın en köklü kulüplerinden bir tanesidir. Beşiktaş'ı unharca 3. sıraya atmaya çalışanlara buradan sesleniyorum. Beşiktaş 3. sıraya atılacak bir kulüp değildir. Türkiye'nin güzide kulüplerinden Fenerbahçe, Galatasaray gibi Beşiktaş'ta 4 büyük Trabzonspor'u da katarsak her birine ayrı ayrı değer vermek gerekir. Seni tebrik ediyorum. Beşiktaş'a vermiş olduğun ve ilk sıraya aldığın değerden dolayı. Yıllardır 40 senedir hep Fenerbahçe 1, Galatasaray 1, Fenerbahçe 2, Galatasaray 2, Beşiktaş gazetelerde, arka sayfalarda, spor haberlerinde, arkalarda artık bundan kurtulması lazım. İyi kimse hak hukuk bilerek camiaları öne almayı bilmeliler.
0: Vallahi Alper abi çok güzel söyledin. Bütün takımlarımız çok çok değerli. Burada yani ben en azından hak geçmesin diye sürekli bu konuda özellikle dikkat etmeye çalışıyorum. Dinleyicilerimizi kırmayalım istiyorum. Çünkü gerçekten biliyorsun ki abi yani ortam çok gergin. En azından her maçlar olmadığı dönemde bile ortamda gerginlikler olabiliyor. O yüzden de böyle bir tasarrufumuz olsun. Bu güzel hafta sonu gününde bu şekilde bir tasarrufta bulunmak istedim abi. Peki Alper abi şimdi biraz da aslında doğrudan Beşiktaş konuşmak istiyorum seninle. Öncelikle Vincenzo Italiano ve Önder Özen'in kolektif olarak belki transfer komitesindeki belli başlı yöneticilerle beraber şu anda yürütülen süreç hakkında ne düşünüyorsun? Genel olarak pozitif mi bakıyorsun yoksa eksik ve olması gerekenlerin daha da fazla olması gerektiğini mi savunuyorsun abi?
1: Önder Özen bir kere iyi bir futbol adamı. Futbol anlayışına saygı duyduğum hatta spor spikerliği döneminde de birlikte fikir alışverişi yaptığımızda bir isimdir Önder Özen. Benim antrenörlüğümden dolayı. Tabii ki Önder Özen'le Vincenzo Italiano'nun Beşiktaş çatısı altında birleşmiş olması doğru bir hamleydi Adalı yönetimi adına. Ama bizim burada öncelikli olarak konuşmamız gereken şey şu sevgili Can. Önder Özen ve Vincenzo Italiano iyi niyetiyle Beşiktaş için bir şey yapmaya çalışıyorlar ama sınıfta kalan bir Beşiktaş yönetimi var. Şimdi Beşiktaşlar bana yine kızacak. Ya sınıfta kalmanın ne anlamı var? Sezon daha yeni başlıyor. Şimdi bunları konuşmanın ne anlamı var? Ben sınıfta kaldı derken şunu söylüyorum. Hep de bunu söylemeye devam edeceğim ki Alper Üstündağ TV biliyorsun YouTube hesabında da paylaşımlarımı seyretmişsindir sevgili
0: evet.
1: Can.
0: Evet.
1: Orada da yani artık Kazan Karnıyor'u YouTube'a taşıma düşüncesindeydim biliyorsun. Ve bunu gerçekleştirdim. Futbol severler de rağbet gösteriyor sağ olsunlar. Orada şu ifadeyi kullandım. Kimse yanlış anlamasın bu ifademi. Beşiktaş yönetimi sınıfta kaldı derken şunu söylemeye çalışıyorum sevgili Can. 6 ay sen göreve geldin. Tamam. Sayın Serdal Adalı. Evet, güçsüz bir kadroyla geldin. Buna saygı duyuyoruz. Hızlıca bir yönetim oluşturdun, geldin. Peki, ikinci dönemde 3 sene göreve geleceğinde neden liyakatlı, neden ağzı laf yapan, neden yumruğunu masaya vurabilen, neden kasa kolaylığı sağlayabilecek yöneticileri kadrona alabilecekken benimle zor günlerde 6 aylık süreçte yanımda olan yöneticilerle yola devam edeceğim diye inat edip şu güçsüz yönetime Beşiktaş'ı mahkum ettin. Sayın Serdal Adalı'ya sorulması gereken en önemli soru bu. Beşiktaş'ın transferlerini konuşalım. Beşiktaş'ı konuşalım, hocasını konuşalım, futbol koordinatörünü konuşalım. Sabaha kadar konuşalım. Beşiktaş'ta ne kadar güçlü olduğunu bilirsin sevgili Can.
0: Evet.
1: Ama %100. Şunu söylüyorum. Sayın Adalı'ya seslendik sezon sonuna doğru. Yap bir olağanüstü seçim. Şu yönetimini yenile dedik. Güçlü bir yönetimle yola devam edildik. Bak tekrar altını özellikle çiziyorum. ağzı laf yapabilen yöneticiler al dedik. Ya transfer geçiriyorsun, futbol komitesi başkanı olarak yönlendirdiğin as başkanın canlı yayında burayı keselim diyor. Hiç Beşiktaş'a yakışıyor mu şu yönetici modeli yahu?
0: Çok haklısın abi.
1: Ya inanılır gibi değil. Bir Beşiktaşlı olarak utandım. Beşiktaş yöneticileri bugüne kadar çıkıp gündür gündür konuşabilen futbol komitesi başkanlarına sahipti.
0: Çok doğru.
1: Ya konuşamıyor musun? Saygı duyuyorum. Zengin misin? Paran mı var? O zaman paranı Beşiktaş'a ver. Sen mikrofon karşısına geçme, konuşma. Bu hayallerden uzak dur derim ben.
2: Reklam.
3: BTV ödemelerinde 4 taksit fırsatı Ziraat Katılım Bankkart'ta. Siz de hemen Ziraat Katılım'da olun, avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr'de.
4: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
3: Ziraat Katılım Bankkart Temmuz ayında da kazandırıyor. Farklı sektörlerde yapacağınız harcamalarda 20.000 TL'ye varan Bankkart lira hediye. Siz de hemen Ziraat Katılım'da olun, avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr'de.

0: Reklam bitti.
1: Radyo Gol. Türkiye'nin en genç spor radyosu.
2: Peki taraftar şöyle bir eleştiride bulunuyor Alper abi. Yani çok fazla kombinede özellikle kapalı tribündeki zam çok yüksek bir zam yapıldı. Yani geçen sezon birazcık uygun bir fiyattaydı kapalı tribün. Nispeten diğer tribünlere göre kale arkaları hariç konuşuyorum ama çok ciddi bir zam oldu. Kapalı tribünde de birçok kişi kombine yenilemedi. Hatta Serdal Adalı'nın şöyle bir açıklaması var. Yani hangi maçta siz çok büyük bir atmosfer oluşturdunuz da şu anda bana gelip bu şekilde bir isyanda bulunuluyor ben anlamıyorum diye bir açıklaması var. Bu konuda ne düşünüyorsun Alper abi? Yani kapalı tribünün ruhuyla alakalı belli yorumları sormak istiyorum abi sana.
3: Taraftarla karşı karşıya gelen tüm yönetimlerin bileti çok hızlı kesilmiştir. Bu konuyla ilgili söyleyeceğim tek cümle bu. Bak tekrar söylüyorum. Taraftarla karşı karşıya gelen yönetimlerin bileti çok hızlı kesilmiştir. Beşiktaş taraftarından Serdal Adalı yönetim bundan sonra hiçbir şey beklemesin. Sadece Beşiktaş arması ve Beşiktaş sevgisi için vardır Beşiktaş taraftarı. Ve Beşiktaş'ın tek sahibi taraftarıdır. Yönetimler gelip geçicidir. O koltuklar gelip geçicidir. Sayın Adalı Beşiktaş taraftarıyla hareket ediyordu yıllarca.
2: Doğru.
3: İkinci başkanken, as başkanken, futbol komitesindeyken. Sayın Adalı sen başkan oldun ne oldu hayrola derler insana. Neden Beşiktaş taraftarını karşısına alıyor? Neden kapalı tribün mantığını tekrar geri getirmeyi tercih edeceğine onlardan uzak tutmayı onlara daha yüksek paralar bedeller belirleyip o taraftar grubunu oradan almayı zaten Beşiktaş'ta kapalı ruh kaldı mı ki sevgili Can? Evet. Beşiktaş'ın kapalı ruhunu oradan aldılar kalenin arkasına koydular şimdi de oraya koymamak için savaşıyorlar. Bence Serdal Adalı koltuğunu sağlama almak istiyorsa önce taraftarla iyi geçinmesi gerekiyor. Çok eğer hızlı. Beşiktaş taraftarıyla iyi geçinmezse Beşiktaş taraftarı bileti çok hızlı keser. O kadar söyleyeyim. Midtjylland maçı var. Midtjylland maçında Anya'yı, Konya'yı herkes anlar. Midtjylland zor bir şey.
2: Yüz yüz.
3: Kolay olmayacak. Ve o kolaylık bilmiyorum. Yani 23 Temmuz'daydı galiba karşılaşma. Midtjylland karşısında alınacak olumsuz bir sonuç Beşiktaş yönetiminde çatırdanmalara ve aralıktaki seçime kadar gider. Benden şimdi söylemesi. Bak 6 tane hazırlık maçı yaptılar. Slovakya'da kampla değil mi Beşiktaş?
2: Doğru.
3: Herkes ne diyor? İşte Önder Özen çok iyi işler yapıyor diyor. Nübel'i aldılar, Salih Özcan aldılar. Doğan Alemdar geldi, Kuatlara geldi. Trabzon sırada. Evet bunların hepsi doğru. Ama sen 6 tane hazırlık maçı yaptın. Vincenzo Italiano hocanın daha oyun tarzını anlayamıyorum.

0: yapamadık. Temmuz'da, 5 Temmuz'da, 10 Temmuz'da oynanan hazırlık maçlarında mağlubiyetler arka arkaya geldi. Şimdi 14 Temmuz Salı gününde de bir iki hazırlık maçı oynayacak Beşiktaş. Sonra İstanbul'a dönüş ve Miştah maçına merhaba. Yani sen hazırlık maçlarında umut vereceksin taraftarı ki ne top oynuyoruz ya desin Beşiktaş taraftarı.
1: %100 ki çok ihtiyacı var şu anda şu ortamda Beşiktaş'ın çok ihtiyacı var. Hele hele sezon başlarıyla alakalı.
0: Sen sahada top oynama. Vincenzo Italiano'm vardı. Taktiğini sistemini daha belirleyemediğimiz bir İtalyano hoca. Önder Özen iyi niyetiyle transferleri yapmaya çalışıyordu. 150 milyon euroluk bir bütçe var sevgili Can. Transferleri yapacaklar. Yapmak zorundalar. Bugüne kadar yapılmayan transferleri yapmak zorundalar. Rakibini almış gitmiş. Galatasaray 4 sene üst üste şampiyon olmuş. Kemik kadrosu var. 2-3 transferle beraber işi bitirip 5. sene şampiyonluğuna koşup Şampiyonlar Ligi hedefi var. Rahatlar. Fenerbahçe'ye bakıyorsun. Aziz Yıldırım başkanla bir yenilenme. Eski ruha kavuşma. Eski futbolcularla beraber kolej havasını yaratabilme. Hoca anlamında. Ve iyi transferler. Sen şimdi çok geridesin. İyi transferler yapıp en azından onlarla savaşabilecek hale gelebilmelisin. Transfer konusunda iyi işler yapılıyor mu? Kaleci Nübel'i, yani nice iyi kaleciler geldi biliyorsun. Fenerbahçe'de Ederson oynadı geçen sene, ne verdi?
1: Doğru.
0: Yani Nübel'i alıp bu kadar böyle yerlere göklere sığdıramamak nedir onu da anlayamıyorum. Evet, Salih Özcan çok iyi transfer. Orkun'la beraber uyum içindeler inşallah. O uyumu sağlarlar.
1: Ki yerli için de çok kıymetli bir hamle. Yani yerli kuralı, yani 10+4 yabancı kuralında Salih Özcan'ı bitirmek bence kıymetli bir hamle. Ben de katılıyorum.
0: Tabii ki. Yani Kuattara iyi transfer. Yani Trabzon'u bana göre yani Vlahovic biraz hayal. Onu söyleyeyim. Yani 25-26 yaşında bir golcü Juventus'ta oynayacağım, Avrupa'da oynayacağım diyor. Yani Beşiktaş taraftarının çok hoşuna gitmez bu haber ama Vlahovic biraz hayal gibi duruyor. Yani bunu net şekilde söyleyeyim. Şimdi Belçika'nın İspanya'ya elenmesi Leandro Trasort transferini iyice ağırlık kazandırdı. Yani Arsenal'le bonservis konusunda anlaşma sağlandığı bilgisi geldi. Yani oyuncu da Trasort da Beşiktaş'ı istiyormuş. Futbolcularla görüşüyormuş arkadaşlarıyla. Yani bu arada tabii Fenerbahçe ve Galatasaray cephesinden haberler çıkartılıyor. Trabzon Fenerbahçe yolunda, Trabzon Galatasaray yolunda. Yani ne Trabzon'muş?
1: Gerçekten. Gerçekten öyle abi.
0: Yani bu resmen bütçeyi artırma politikası. Beşiktaş yönetiminin bu oyuna gelmemesi lazım.
1: Yani daha sabırlı mı olmalıdır Beşiktaş yönetimi, yoksa hemen oyuncuyu gidip işi bitirmeli midir? Yani nasıl
0: vallahi
1: anlamalıyız?
0: Benim duyduğum kadarıyla yani bonservis pazarlığı bir kere devam ediyor. Yani Arsenal'le beraber 18 milyon euro gibi bir garanti ücret. 2 milyon euro gibi bir bonus söz konusu transferde. Yani taraflar arasında anlaşma yüksek ihtimalle bitti. Artık kişisel görüşmeye geldi ki Dünya Kupası'nda diye Leandro Trasort görüşülemiyordu. Şimdi artık İspanya'ya elendi Belçika. Trasort'la görüşme sağlanacaktır bugün yarın. Sporcu biraz dinlenmek de isteyecektir haklı olarak.
1: Mutlaka bir 10 gün en azından bir ufak bir tatil olur arada gibi.
0: Ama benim yani inan sevgili Can, Türkiye'ye gelen futbolcuların böyle 30 yaş üzeri olması çok içime sinmiyor. Yani 32 yaşına gelmiş Trasort. Yani kanat oyuncusu. Yani yıllık ne bileyim 8 milyon euro garanti maaş. Yani prensip anlaşmasına ne kadar varsalar da. Ya 32 yaşında ya.
1: Yani 28 olsa belki bir itirazın olmazdı ya Alper
0: olabilir
1: abi.
0: Olabilir tabii. Olabilir. Mesela şimdi yine menajerler oyunu Beşiktaş'ın içerisine dönmeye başladı. İşte geçtiğimiz sene biliyorsun sakatlık problemleriyle savaşmıştı. Hani 26 yaşında Vlahovic gelse iyi iş ama Vlahovic gelmek istemiyor. Yani net şekilde söylüyor, ben Avrupa'da devam etmek istiyorum. İlk hamlem Juventus'ta devam etmek istiyor. Ama şimdi menajer oyunları gündeme geldi, devreye girdi. Sakatlıklar yaşamış, problemler yaşamış. Lukaku Napoli'de 7 maç oynamış geçtiğimiz sene. Şimdi Lukaku'yu yine 34 yaşına gelmiş Lukaku'yu yani Beşiktaş'a ayıklamaya çalışıyor menajerler. Ya yetki verdik, bu sürpriz gerçekleşir gibi böyle haberler yapılıyor. Ya bu oyuna Beşiktaş yönetiminin geleceğini sanmıyorum. Yani geçtiğimiz seneleri sakatlıkta geçirmiş, 34 yaşına gelmiş bir Lukaku'nun bence Beşiktaş'ta işi yok. Aman dikkatli olsunlar. Yine İtalyano hocanın orta saha için istediği bir oyuncu var. O da 30-31 yaşlarında. Fiorentina'da oynayan bir oyuncu var. Rolando Mandrago. Mandragora ama.
1: Mandragora.

0: Var abi.
1: Hı-hı. Yani Mandragora. Ya Mandragora mesela, o da 31 yaşına gelmiş bir oyuncu. Orta saha için yani 10 milyon euronun üzerine bir teklif. Ona da aynı şekilde. Yani Anguissa diye bir oyuncu var. Evet. Anguissa Kamerun'un orta saha, biliyorsundur.
0: Bir iyi oyuncudur abi genelde ama çok yüksek para.
1: O da 30 yaşına geçmiş. O da 31 evet. yaşlarında. Ona da 15 milyon euro bir bonservis bedeli talep ediliyor. Yani ya bilmiyorum.

0: güçlü bir kadro kuruyorum diyorsan araya tamam bir iki tecrübeli oyuncuyu koy. Buna saygım var ama bu kadar yüksek bedellerle değil. Yani biliyorsun Beşiktaş'ta Önder Özen'in zamanında yapmış olduğu bir açıklama gündemde şu anda. Beşiktaş'ın diyor verecek, saçacak parası olmamalı diyor. Alacaksan diyor oyuncuları diyor kiralama modeliyle alacaksın diyor ya da bonservissiz oyuncu bulacaksın diyor.
1: Bu ilk dönem Önder Özen'in açıklamasıdır. Doğru mudur abi? İlk döneminde söylediği bir şey miydi?
0: Evet evet evet, ilk dönem açıklamalarından bir tanesi yani. İlk dönem açıklamaları değil yani, ilk dönemde görev yaptıktan sonra yanlış hatırlamıyorsam ya görev yaptığı sırada konuştuğumuz bir mevzuydu ya da arada bıraktıktan sonra bir programda söyledi. Şimdi onu tam net hatırlamıyorum ama ya Önder Özen'in mantığı bonservissiz oyuncu alalım, kiralama modeliyle oyuncu alalım, hem kulübe yük olmasın hem de Beşiktaş'a faydalı olsun. Eğer faydalı olmuyorsa da göndermemiz kolay olsun mantığındadır Önder Özen.
1: Doğru.
0: O yüzden yani böyle ne bileyim işte 10 milyon diyor. Bak 10 milyon euro maaş diyorlar. Vlahovic için. Dušan Vlahovic için. Ya bunlara ben katılırım. Neden katılırım? Çünkü 26 yaşında bir golcüden bahsediyoruz. Ya 1.90'lı bir santrafor.
1: Son transferini yapmayacak olacak sonuçta.
0: Evet. Yani sen onu aldıktan sonra yine satabilirsin. 26 yaşında. Ama yani ne bileyim işte yani böyle işte Anguissa'ymış, ondan sonra Mandragora'ymış. Yani böyle 31 yaşında 32 yaşına gelmiş oyunculara para saçmaya kalkmasın Beşiktaş. Yani bunun mutlaka Beşiktaş yönetiminde bir adı vardır. O yüzden hani çok da alacaklar deyip Beşiktaş taraftarını bir galyara getirmek istemiyorum ama yani Beşiktaş yönetiminin 30 yaş üzerinden biraz uzak durması gerektiği düşüncesindeyim.
1: Çok katılıyorum.
0: Bak tabii ki al. Sağlamdır, tecrübelidir. Orta sahanın beynidir. Bir hacı alıyorsundur. Bak bir hacı. Hacı geldiğinde Galatasaray'a kaç yaşındaydı sevgili Can? 31-32 yaşına gelmişti hacı.
1: Doğru.
0: Ama Galatasaray'a 4 senede neler verdi hacı? Yani bir eğer bir hacı alabiliyorsan yani kesinlikle ve kesinlikle onu ben zaten hayır demem.
1: Ya 30 yaş üzeri birisi alınacaksa bu isim hakikaten sükse yaratacak birisi olmalıdır. Onun haricinde daha çok potansiyel de vaat eden oyunculara yönelilmelidir diyor Alper Üstündağ. Doğru muyuz abi?
0: Yani potansiyel Beşiktaş'ı ileriye taşıyabilecek, Beşiktaş'ı gençleştirme operasyonunda ileride işe yaramadığında transfer olabilecek ya da performansıyla beraber transfer olup para kazandıracak isimleri eğer alacaksan ben buna zaten hayır demem. Ama yani ben şimdi sana soruyorum. 34 yaşına gelmiş bir Lukaku'nun ismi geçiyor. Ya Lukaku'nun ne işi var Beşiktaş'ta?
1: Katılırım.
0: Sakatlıklarla boğuşan bir adam. Buraya kebap yemeye, tatlı yemeye gelir yani anca. Boğazını seyretmeye gelir Lukaku. Bu saatten sonra.
1: %100. Valla Alper abi seninle sohbet etmeyi hakikaten özlemişim. Yani çok daha fazla uzun da sohbet edebiliriz ama biraz da şimdi bir reklama gitmem gerekiyormuş abi. Çok çok teşekkür ederim kıymetli katkılarından
0: herkese,
1: dolayı.
0: Herkese iyi hafta sonları diliyorum Can'cığım. Seninle program yapmak keyifli. Çok teşekkür ederim.
1: Her zaman abi diliyorum. Çok çok teşekkürler kırmadığın için bir kez daha.
0: Çok sağ ol. Görüşmek üzere.
1: Evet, biraz da Galatasaray konuşalım istiyorum ki iki tane bağlantımız var. Yakup abi şu anda galiba müsait değilmiş. Yakup Çınar'la bir bağlantı gerçekleştireceğiz. Sonrasında Hakan Erol'la gerçekleştirmeyi aslında planlıyoruz. Ama bayağı da bir dinleyici mesajı gelmiş. Birazcık oralara da değinmek istiyorum açıkçası. Hazır Yakup abi de şu anda müsait olmadığı için bağlayamıyorum ama belki biraz sonra bağlarız. Onu da söylemiş olalım. Mehmet Bey yazmış. Selam canı iyi yayınlar. Salih Özcan 2 senedir bence üst düzey oynamıyor. Yani kulübünde süreler anlamında bunu vurgulamış. Ben iyi bir transfer olduğunu düşünmüyorum demiş. Yani birazcık şöyle yorumluyorum ben. Eğer bir yabancı kuralında serbestlik olsaydı o zaman belki katılabilirdim yorumunuza. Ama yani şöyle de bir durum var. Yani 10+4 kuralında hocanın 3 orta sahayla oynamayı sevdiği bu ortamda, yani Vincenzo Italiano'nun mutlaka nicelik olarak da oyuncuya sahip olması lazım Beşiktaş'ın. Ve bu parametrede hem 6 hem 8 oynayabilen hem de yani maddi anlamda da iyi bir kontratla gelen Salih Özcan'ın ben kıymetli bir ekleme olduğuna inanıyorum. Evet, yani Salih Özcan bir takımı işte yani şampiyon yapmaz ama size en azından derinlik katabilecek bir oyuncudur diye yorumluyorum ve hem 6 hem 8 oynayabildi.

0: sebeplerinden de dolayı hocanın en azından rotasyonda dahi de olsa mutlaka kullanacağı bir isim olarak yorumluyorum. Bir Alper abiye bir eleştiri gelmiş. Belki bir yorumuna katılmayan bir dinleyicimiz Çınar Bey yazmış. Ve hani genel olarak eleştirmiş Alper abi. Yani düşünceleri, ya herkesin farklı düşünceleri olabilir. Yani sonuç olarak yani futbolda tek bir doğru yok ve yani futbol saha içerisinde bile yeni doğrular eski doğruları yenebiliyor ve oyun da buna göre evriliyor. O yüzden benim de mesela bugün yaptığım bir yorumun yarın geçerliliği belki olmayabilir ve birçoğumuzun da bence böyle. Yani biraz oyuna şöyle bakmalıyız. Evet, mesela son yıllarda diyelim ki son 20 yıldır şu klişe net bir şekilde işliyor bizim ligimizde. Yani atanla tutanın iyi olacak klişesi. Ama bundan 5 sene sonra belki bu olmayabilir. Yani bence olur ama demek istediğim şey, yani birazcık aslında çok net bir örnek vererek, yani belki de katılmayacak birçok kişi vardır bu yorumuma ama olmayabilir. Yani mesela biz 2010'larda Barcelona'nın topa %80-85'lerle sahip olduğu denklemlerde en iyi takım olduğunu görüyorduk. Ama şu anda topa bu kadar fazla hükmettiğiniz vakitte zaman zaman sıkıntı yaşıyorsunuz. Yani çok büyük sıkıntılar yaşayan takımlar da var ve hızlı oynamayan takımlar, topu hızlı çevirmeyen takımların gerçekten çok ciddi problemler yaşadığını da görüyoruz. Yani modern oyunda ve oyun biraz değişti. Hatta en üst seviye takımlar bile topu bazen rakibe bırakarak direkt oradaki geçiş hücumlarıyla beraber kaliteli ayaklarıyla, kaliteli kenar oyuncularıyla hücum ettiğini görüyoruz. Ve yani oyunda değişiyor. O yüzden doğrularını da tek bir doğru olarak kabul edemeyeceğimiz bir branş futbol, en azından benim gözlemime göre. Yayıncı kuruluşun mobil üzerinden yaptığı bir zamdan bahsetmiş bir dinleyicimiz. Çağlar Bey yazmış. Yani Çağlar Bey'in yorumunu okuyacağım. Yakup abi de müsaitmiş. Yakup abiyi de birazdan bağlayabiliriz. Evet, Yakup abi de şu anda hattımızda. Çağlar Bey, sizin mesajınızı okuyacağım ama Yakup abi hazır yakalamışken bir bağlamak istiyoruz. Yakup abi, hoş geldin.
1: Hoş bulduk Can, iyi yayınlar.
0: Çok çok teşekkür ederim abi. Ya bir kere tabii ki Yakup Çınar deyince birazcık da Galatasaray konuşacağımız anlaşılmıştır tabii. Yakup abi, şimdi tabii ki taraftar şunu söylüyor. Yani birçok takımda transfer var. Hem Trabzonspor'da hem hem Beşiktaş'ta hem Fenerbahçe'de. Galatasaray'da neden şu anda bir aksiyon yok? Taraftar diyor ki en başarılı Bayern Münih, mesela başarılı bir takım Bayern Münih bile transfer yaparken neden Galatasaray birazcık daha sabırlı davranıyor bu konuda diye bir eleştiri var. Yakup abi, nasıl değerlendirirsin bu eleştiriyi?
1: Ya taraftar bu konuda %100 haklı. Özellikle eleştirilmesi gereken iki tane konu var Can. Birincisi, bu kadar deneyimli bir yönetimden bahsediyoruz. Eli bu kadar rahat yönetimden bahsediyoruz. Üst üste 4 sene şampiyon olmuşsun ve 4 yıl şampiyon olurken transfer ettiğin oyuncuların hepsi fark yaratmış. Senin kadroların her zaman Fenerbahçe, Beşiktaş ve Trabzonspor'dan daha iyi olmuş ki sen maratonun sonunda kupayı kazanan, şampiyonluğa uzanan takım olmuşsun.
0: Doğru.
1: Temmuz'un bugün yanlış bilmiyorsam 11'i.
0: Doğru.
1: Hala bir tane oyuncu transferi yapmadın. Onun dışında ki hani yabancı kontenjanı dinliyor ama öyle ya da böyle kontenjan hep devam edecekti zaten. Yani bir tane kontenjan, şimdi Leslie Uçoku transferi mesela, isteseydin daha önce de gerçekleştirebilirdin. Yani taraftarın aslında eleştiri oklarından bir tanesi bu. İkincisi Icardi meselesi. Yani Haziran'ın 30'unda Galatasaray'la sözleşmesi bitti. Ama hala hiç kimse Icardi'nin gelip gelmeyeceğini net olarak bilmiyor. Icardi'nin sözleşmesi bitmesine rağmen ne Icardi veda etti ne Galatasaray veda etti. Icardi yarın ben geliyorum derse Galatasaray'la antrenmanlara çıkar ve o bir tane kontenjan var. O kontenjanı Galatasaray kullanamayacak duruma gelir. Böyle bir durum söz konusu. Bu nedenle Galatasaray taraftarı da sosyal medyada tabii ki yönetimi eleştiriyor. Eleştirilerde bulunuyor. Ama işin öbür tarafına baktığımız zaman da Galatasaraylı yöneticilere de sorduğumuzda onlar da şunu söylüyor. Evet, bizim belli bir planımız var. Bu yabancı kontenjanı, yabancı kuralı konusu önemliydi. Bunu beklemek zorundaydık. Ona göre hareket etmeliydik. Bir taraftan Dünya Kupası vardı. Bunlar da onlar adına haklı gerekçeler tabii ki ama yine de Galatasaray taraftarı, Trabzonspor'un bu kadar transfer yapmışken, Beşiktaş'ın yapmış,

0: yapmışken, hı-hı, Fenerbahçe'nin önemli hamleler yapmışken, hı-hı, Galatasaray'ın sessiz kalması Galatasaray taraftarını tabii ki rahatsız ediyor.
1: Ben katılırım abi. Yani o yüzden taraftarın şu anda en sıcak sorusuyla başlamak istedim açıkçası Yakup abi. Senin görüşlerin bizler için çok çok değerli. O yüzden de bu soruyla başlamak istedim ki şunu da sorayım. Yani taraftar aslında forvet çıkmazını çok merak ediyor ki Icardi durumunun belirsizliğinden bahsettin abi. John Duran durumu nasıl? John Duran'daki son gelişmeler nasıl? Ve John Duran alındığı takdirde yani Icardi de alınabilir mi? Yani 3 forvetle mi Galatasaray devam edecek diye bir soru sormak istiyorum. Yani taraftar şunu mu anlamalı? Ya John Duran mı ya Icardi mi, yoksa ikisi birden de olabilir mi? Yani taraftar burada ne düşünmeli, ne anlamalı?
0: Can, 2 gün önce yapsaydık bu bağlantıyı ben sana derdim ki John Duran Galatasaray öyle ya da böyle John Duran'ı kadrosuna katacak. Icardi gelirse de gelmezse de John Duran Galatasaray'ın kadrosunda olur ama dün özellikle aldığım bilgi John Duran'la alakalı oldukça olumsuz düzeyde. Niye olumsuz? Çünkü Türkiye'de John Duran ismi çok fazla dillendirildi. Galatasaray anlaştı, bitiriyor, etti. Oyuncu 5 milyon euroya Galatasaray'a geliyor, Galatasaray'ın kapısında yatıyor. Bu oyuncu tarafıyla ilgili doğru bilgiler ama Al-Hilal tarafında böyle bir durum yok. Al-Hilal diyor ki kardeşim, bu adam bizden 20 milyon euro maaş kazanıyor. En az bu adamın maaşının yarısını ödemek zorundasınız ya da bonservisiyle bu oyuncuyu transfer edeceksiniz. Böyle olunca da durum Galatasaray şu anda tamamen John Duran transferini bekletmeye almış durumda. Hatta Galatasaray'ın gündeminden uzaklaşıyor da diyebiliriz. Alternatif isimler üzerinden gidiyor Galatasaray. 10 numaraya Can Uzun'u alabilirse bu kez yabancı hakkını forvetten yana kullanabilir. Can Uzun olmazsa 10 numaraya daha tecrübeli bir isim alırlarsa bu kez 2004-2005 doğumlu Avrupa'dan Galatasaray'ın transfer listesinde olan bazı isimler var. Bunlarla alakalı görüşmeler devam ediyor. Dediğim gibi yani John Duran transferi Galatasaray taraftarının gözünde bitme noktasındaydı ama şunu söyleyeyim, John Duran her anlamda kafalarda soru işareti olan bir futbolcu. Maliyeti nedeniyle Galatasaray bu duruma sıcak bakıyordu. Sadece 5 milyon euro kiralama bedeli ödeyecekti. Bütün maaşını alınasını ödeyecekti. Ama şu an için böyle bir durum söz konusu değil. Eğer John Duran'ın menajeri bu sıkıntıları çözebilirse o zaman evet transfer gerçekleşebilir. Ama dediğim gibi aksi bir durumda Galatasaray bir sezon için 5 milyon eurodan daha fazla para ödemek istemiyor.
2: Reklam.
3: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
4: Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
5: Opet Ultra Force'la yeni nesil koruma, yeni nesil performans. Opet Ultra Force, motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır. %48'e kadar daha az sürtünmeyle koruyucu performans için Opet Ultra Force. Ayrıntılı bilgi opet.com.tr'de.
6: Tatil başlıyor mu? Hotline. İstediğin enerji olsun.
2: Reklam bitti.
7: Radyo Gol. Türkiye'nin en genç spor radyosu.
1: U23 kontenjanı da belki biraz daha transferin olması konusunda cezbedici bir faktör olabilir John Duran için ama evet yani %100 katılırım abi. Şunu soracağım, yani bir yerlerde okudum, birkaç tane haber okudum tabii ki ama Bruno Fernandes veya Martin Ødegaard'ın Galatasaray'a gelme olasılığı realistik bir olasılık mıdır? Böyle bir tasarruf var mıdır abi, onu sormak istiyorum.
0: Ya şöyle, realistik midir? Evet, realistiktir. Niye? Çünkü sen geçen sezon Osimhen'i 70 milyon euroya almış Galatasaray'dan bahsediyoruz.
1: Doğru.
0: Galatasaray yönetimindeki insanlar da şunu söylüyor. Biz bu sezon evet ana plan için en az 2 ya da 3 tane oyuncu transfer edeceğiz ama asıl parayı 10 numara mevkisine gömeceğiz. 10 numara mevkisi için de en ön sıradaki isim Can Uzun. Yani Okan Hoca yeni sezondaki kafasındaki plan Can Uzun transferi gerçekleşirse 10 numara diyoruz ama o daha çok böyle 9.5. Mertens'in oynadığı rolde Osimhen'e biraz daha yakın. o pro

0: profilde bir oyuncu ve Can Uzun bu listede ilk sırada. Galatasaray 2 gün önce de oyuncunun menajeriyle İstanbul'da bir görüşme gerçekleştirdi ki hani bu da en azından Galatasaray'ın transferde ne kadar inandırıcı olduğunu, ciddi olduğunu ortaya koyuyor. Çünkü Frankfurt 60 milyon euro serbest kalma bedeli var ve sözlü olarak 50 milyon euronun altına bir rakama bu oyuncuyu vermek istemediğini Galatasaray tarafına iletmişti. Galatasaray bu transferde ısrarcı, dediğim gibi son güne kadar değil ama ihtimali sonuna kadar kovalayacak. Öncelik Can Uzun. Olmazsa evet listede isimler, hani mesela Bruno Fernandes aslında baktığın zaman imkansız gözüküyor ama detaylara indiğin zaman bu transferin gerçekleşme ihtimali söz konusu olabiliyor. Çünkü oyuncunun Manchester United'la sadece bir yıllık sözleşmesi kaldı. Aslında geçen sezonun devre arasında Manchester'dan ayrılmaya sıcak bakıyordu. Şampiyonlar Ligi'nde boy gösteren bir takımda oynamak istiyordu. Michael Carrick geldikten sonra orada Manchester'da bir toparlanma oldu ama oyuncularla bir yıllık sözleşmesi var. O yüzden hani oyuncuyu parayla ikna etme şansınız var ki hani Bruno Fernandes'in menajerleri de böyle bir ihtimalden bahsettiği için Galatasaray bu için peşinden gidiyor. Düşük ihtimal mi? Evet, ama transferde bazen hani düşük ihtimal de olsa gerçeğe dönüşme ihtimali söz konusu olabiliyor.
1: Çok güzel açıkladın abi. Çok güzel açıkladın hakikaten.
0: Evet.
1: Ya şeyi soracağım abi, bir de Davinson Sanchez haberlerini görüyorum. Galatasaray'ın 30 milyon gibi bir beklentisi varmış. Como'da galiba daha düşük tekliflerde bulunuyormuş. Öyle bir durumda yani Galatasaray stoperde nasıl bir hamleye gider ve Davinson sence kalır mı gider mi abi?
0: Can, Galatasaray bu mevcut kadro içerisinde satmayacağı iki tane oyuncu var. Bir tanesi Davinson Sanchez, ikincisi de Osimhen. Yani yeni sezon planlamaları tamamen bu oyuncular üzerine kuruluyor. Aslında Dünya Kupası öncesinde böyle Galatasaray'ı tatmin edici düzeyde bir teklif gelseydi belki Galatasaray ikna olabilirdi. Ama Dünya Kupası'ndaki performansından sonra
2: çok iyi, evet.
0: Galatasaray hiçbir şekilde Davinson Sanchez'den çıkmak istemiyor. Ya 35 milyon euro da ben Avrupa'da bir kulübün Davinson Sanchez için bonservis bedeli ödeyeceğini sanmıyorum. O zaman dediğim gibi astronomik bir teklif gelir. O zaman tabii ki Galatasaray alternatif isimler var listede. Kimmeyeceği geçiyor. Çok zor olsa Liverpool'daki durumu daha belli değil. Van Dijk ihtimali belki söz konusu olabilir. Milan'da forma giyen Pavlovic'in Galatasaray'ın listesindeki isimlerden bir tanesi ama ben hem Davinson Sanchez hem de Osimhen'in Okan Hoca özellikle yeni sezonda mutlaka kadroda tutmak istiyor ki Galatasaray hani yeni sezonda kadrosunda ana plandaki oyuncuların hiçbirini kaybetmek istemiyor. Sadece geçen sezon kiralık giden işte Nelson'a, bu sezon kadroda düşünülmeyen Ahmet Kutucu'ya, Kazımcan Karataş'a bazı teklifler var. Onun dışında hani ana plandaki oyuncularla alakalı şu ana kadar Galatasaray'a gelen resmi teklifte söz konusu değil.
1: Yani aslında biz şöyle bir dönem mi beklemeliyiz Galatasaray'ın transfer penceresinde? Yani çok hamleli değil ama mesela 3 oyuncu gidecek, 4 oyuncu gelecek ama net isimlerle bir yol mu izlenecek Galatasaray'da? Yani bu şekilde mi yorumlamalıyız şimdi?
0: Ben sana planı çizeyim dinleyicilerimize.
1: Lütfen
0: de.
1: Abi.
0: Şimdi Galatasaray Can Uzun'u transfer ederse forvet bölgesine U23'ten ziyade Osimhen, en az Osimhen kadar etkili olabilecek kimin ismi geçiyor mesela? Kolo Muani. Şu anda Galatasaray yönetimine en yakın menajer Ali Bilecan bu transferin gerçekleşebileceği bilgisini veriyor. Juventus da istiyor ama burada Galatasaray'ın avantajı Şampiyonlar Ligi. Ama oldu ki Can Uzun olmadı. Kontenjan hakkını 10 numara transferini Galatasaray bu bölgeye kullanacak. İşte Bruno Fernandes, hatta Dani Olmo, işte Manchester City'deki Tiani Renders ismi geçiyor. Odegaard çok düşük bir ihtimal çünkü Arsenal 10 numara bölgesine transfer yapar ayrılık söz konusu olabilir. O zaman gerçekten ses getirecek bu seviyede bir oyuncu transferi yapacak. Forvet bölgesine bir tane yedek yabancı oyuncu düşünülüyor. Yine hani 2023 kontenjan oyuncusu. Yine Galatasaray'da Okan Hoca'nın özellikle istediği isimlerden bir tanesi Berto Yıldırım. Yani Galatasaray'ın bir tane kontenjan hakkı var. O da Icardi gelmezse. Bunu forvetten ya da 10 numaradan yana kullanacak. Onun dışında da şu anda zaten Leslie isminin bittiğini söyleyebiliriz. Artık Galatasaray bu transferi resmi olarak

0: açıklamasını bekliyoruz.
1: Leslie genç kontenjanda mıdır abi? Onu da bir şey yapalım.
0: Tabii tabii. Oyuncu 21 yaşında. Burnley'den geliyor Galatasaray'a. Renato Niyaga zaten kadroda tutulacak. İki ediyor. Geriye de iki tane kontenjan kalıyor. 10 numaraya işte Can Uzun gelirse kalan iki hakkını birini kanattan yana birini de forvetten yana kullanmayı düşünüyor Galatasaray. Ama 10 numaraya Can Uzun gelmezse bu kez o kontenjan hakkını 10 numaradan yana kullanıp yine forvet ve kanada Galatasaray kontenjan oyuncusu transfer etmeyi planlanıyor. Onun dışında transfer dönemleri çok dinamik. Daha Eylül'ün onunla çok süre var. Evet. Oldu ki Salah'a iyi bir teklif geldi. Ya da işte Gabriel Sara'ya çok üst düzey bir teklif geldi. Galatasaray tatmin edecek bir teklif geldi. Bu ayrılıklar söz konusu olursa onların yerine transferler yapılabilir. Onun dışında çünkü kontenjanımız yok. Oyuncu satmadan oyuncu alma ihtimaliniz söz konusu değil. Bu kuralın da bu saatten sonra değişeceğini sanmıyoruz. Can Uzun transferini o yüzden Galatasaray değerli buluyor ve bu transferde gerçekten ısrarcı. Evet, astronomik bir rakam var ama Galatasaray'da 40 milyon euroya kadar çıkmaya niyetli. 50 milyon euro da Can Uzun için şu an için tabii ki çok görülen rakam.
1: Valla Yakup abi çok güzel anlattın. Hakikaten yani bir 10 dakikada 15 dakikada böyle bizim kafamızda o şekli oluşturmayı sağladın. Abi çok teşekkür ederiz kıymetli katkından
0: ben
1: dolayı.
0: Ben teşekkür ederim Can. İyi yayınlar diliyorum.
1: Çok teşekkürler abi.
0: Görüşmek üzere.
1: Görüşmek üzere abi, görüşürüz. Yakup Çınar bizlerle beraberdi. Evet, Galatasaray'ı konuşuyorduk. Yakup Çınar'la konuştuk. Biraz sonra Hakan Erol'la konuşacağız. Hakan Erol da bizim Dakika Skor programlarımızda maç sonunda gerçekten yorumlarıyla Radyo Gold'de fark yaratan yorumcularımızdan bir tanesi. Kendisine de çok teşekkür ederiz. Neredeyse hiçbir zaman bizi hiç kırmadığı için, güzel yorumlarını bizden sakınmadığı için öncelikle böyle bir teşekkür etmiş olayım. Hakan'a merhaba demeden önce de Çağlar Bey'in mesajını okumak istiyorum. Yayıncı kuruluşun mobil uygulaması üzerinden maçı izlettiği platforma %50'lik bir zam geldiğini vurgulamış. Yani ve Beşiktaş'taki kapalı tribünün zammı ile alakalı bu cümleyi kurmuştu Beşiktaş bölümünde. Yani şöyle söyleyeyim, yani %135 %150 zam çok fazla bir zam. Yani evet, mutlaka belki bir zam olması gerekiyordu. Yönetimi orada belki biraz anlayabiliriz, Serdal Adalı yönetimini, ama bu zamın miktarı bu olmamalıydı. Yani doğu ve batı diye şey yapalım, ya da numaralı ve kapalı diye cümle kuralım. Yani numaralı üstle kapalı üstün aynı fiyat olması zaten bence bir tepki belirtmesidir Serdal Adalı'nın. Tepki zam mıdır? Taraftarı karşınıza almak doğru bir yaklaşım değildir. Her kulüp için bunu söyleyebiliriz. Ama dediğinize doğru, yani birçok şeyde çok büyük zamlar var. Katılırım. Ama dediğim gibi, yani oradaki zammın miktarı biraz fazlaydı ve bir tepki zammı olduğunu da zaten anlıyoruz. Çünkü genelde %25 zamlar gördük Beşiktaş tribünlerinde ve %5'lik zam da olan tribün var diye hatırlıyorum. Yanlış hatırlamıyorsam belki beni düzeltin, ama böyle bir durumda olduğunu söyleyelim. Galatasaray konusunu konuşacağız. Galatasaray'ı konuşacağız. Arada Çağlar Bey'in mesajını kırmak istemedim. Çünkü okuyamamıştım. Yakup abi ile tam o sırada telefon bağlantısı sırasındaydık. O yüzden Çağlar Bey bizi affedin diyorum. Hakan hoş geldin.
2: Hoş buldum Can. Öncelikle herkese tekrar iyi günler. İyi bir hafta sonu olsun. Benim için sarf ettiğin cümleler için beni teşekkür ederim. Beni çok öner ettin.
1: Ne demek abi? Çok kıymetlisin bizim için.
2: Sen de benim için her zaman. Ben buradaki hayatımızda hem özel hayatımızda yerin çok çok ayrı.
1: Aynen.
2: Yani mutlaka.
1: Bu arada şunu da söyleyeyim. Özel hayatımda Hakan Erol benim çok iyi bir dostumdur. Onu da her zaman zaten dinleyiciler net bir şekilde zaten sohbetlerimizden çok net anlıyorlar abi.
2: Evet, yani iyi olsun diyelim Can.
1: Yani birbirimizi övgü seansından sonra birazcık da istersen artık Galatasaray konuşalım, çünkü dinleyici çıldırdı artık. Yani dinleyici diyor ki artık yeter arkadaşım, yani birbirinizi bu kadar övmeyin, bu olmaz diyor. Onu yapmayalım. Abi Galatasaray'da yaprak kımıldamıyor. Yani taraftar, Yakup abi de aynı soruyu sordum bu arada, yani yaprak kımıldamıyor. Taraftar diyor ki abi transfer diyor. Hatta bir arkadaşım söyledi, bu örneği Yakup abiye de kullandım. Yani bayağı Bayern Münih bile gidip sayı barıyı alıyor. Abi adamlar da yani zaten tulum çekiyorlar.

0: yani ligde genelde diyorlar.
1: Ve yani Bayern Münih kupada gidip 55 milyona sayı varı indiriyor. Neden Galatasaray'da yaprak kımıldamıyor? Bir taraftar olarak bu konudaki yorumunu almak istiyorum abi.
2: Öncelikle Can, bir önceki yayınımızda Galatasaray'ın temkinli yaklaşmasının normal olduğunu söylemiştik. Çünkü kadrosu hemen hemen tüm takımlar arasında en hazır takım Galatasaray'dı. Bu sebepten dolayı ben transferin biraz incelenip dokunulduğunu düşünüyorum. Fakat geldiğimiz noktada da ben bir 15 Temmuz'a kadar en azından bir iki transfer, en azından forvet transferi ve orta saha transferi bekliyordum Galatasaray'dan. Resmi olarak şu an hiç transfer yok. Ama sanırım bitti denilen transfer, yani birçok kaynaktan gelen habere göre Ugo Çukwu transferi olduğu söyleniyor. Yani şu an için Galatasaray'ın bir transfer yaptığını düşünüyorum. Zaten kadrosuna baktığımda da toplamda Galatasaray'ın ihtiyacı olan oyuncunun 4 hadi maksimum 5 olduğunu düşünenlerdendim. Ama tabii ki şu an lig başlayacak. Sanırım bir ay kadar bir süre var ligin başlamasına da. Yani artık burada işlerin hızlanmasının gerektiğini düşünüyorum. Artık bonservis tam olarak hangi mevkiye harcanacak anladığım kadarıyla bu paranın, yani büyük kısmının 10 numara mevki için harcanacağı söyleniyor. Can Uzun ismi Galatasaray'da gündemde. Sanırım menajeri İstanbul'a geldi 2 gün önce Galatasaray'la görüşmek için. Galatasaray'ın talebi de oyuncu tarafı zaten Galatasaray'a gelmek istiyor. Bunu biliyorum. Sanırım oyuncu tarafından da Galatasaray'ın isteği Frankfurt'a biraz bonservis bazında baskı yapılıp fiyatın düşürülmesi olduğunu biliyorum.
1: Vallahi yani Hakan hakikaten yani şey, Yakup Çınar da çok benzer yorumladı o kısmı. Yani aslında doğru tektir cümlesine geri dönelim. Yani yani hamleleri az buçuk artık anlıyoruz. Yani Galatasaray'da orta alanda Ugo Çukwu, telaffuzu Leslie diyelim biz şimdilik, evet, telaffuzu daha kolay olacak. Ugo Çukwu falan biraz daha çalışmamız lazım.
2: Havalı bir şey var ama gerçekten.
1: Değil mi? Abi yani tribünde mesela tribün nasıl bağıracak abi taraftar? Yani mesela Lezli Ugo Çukwu gol attı. Yani Ugo Çukwu çok zor abi tribünde yani.
2: Yani bunu şöyle şey yapabiliriz bence. Hani nasıl İspanya'da veya işte Barcelona taraftarları Messi diye bağırdı. Biz de Lezli diye bağırırız.
1: Güzel. Bak bunu.
2: Yani böyle uyarlayabiliriz. Hani inşallah çok söyletir bunu. Biz de hani onu o zaman bir düşünürüz.
1: Yani onu o zaman düşüneceğiz değil mi abi?
2: Onu bize düşündürür oyuncu. Yani sanırım John Durant ismi çok geçiyordu. Biz seninle konuştuğumuz zaman da en yakın bitmeye yakın oyuncuydu sanırım. Hatırladığım kadarıyla o kadar. Ama sanırım kulübü de zorunlu bir satın alma opsiyonu koydurmak veya bonservise satmak istediği için Galatasaray oraya sanırım bir es verdi. Şu an oyuncuyu bekletiyor diyebiliriz.
1: Vallahi abi o zaman biraz olacak olan, hani en muhtemel olan isimden Leslie'den ilerleyelim. Leslie Ugo Çukwu'dan ilerleyelim. Yani orta alanda oyuncu Galatasaray ne verir? Hangi oyuncunun ikamesi olarak düşünmeliyiz Galatasaray'da veyahut da yeni bir profil mi geliyor?
2: Yani hangi oyuncu? Direkt Lemina bence. Oyuncunun ben 8 numara oynama özelliği olduğunu düşünmüyorum. Direkt bir 6 numara bence Galatasaray için. Lemina'nın da artık işin ilerlemesi baz alındığında, yani öngörüldüğünde bence çok iyi bir transfer orada. Ben Lemina'yla, çünkü Lemina'yı zaten haftada iki maç takviminde oynatmak gerçekten çok zor. Galatasaray'ın oraya gerçekten bir rotasyon oyuncusu bulması gerekiyordu. Bence dinamik bir oyuncu olduğunu düşünüyorum. Ben tabii ki birçok eleştiri var, bunu sosyal medyada gördüm. Ama oyuncunun yaşını da baz almak gerekiyor. Premier Lig'de Burnley gibi kümü ne kadar küme düşerse düşsün 38 maça çıkmış bir oyuncu. Yani oradaki oyun kalitesi, oyun temposunu baz aldığımızda bir de Galatasaray daha çok topa sahip olan bir takımken bir de oyuncuyu bu şekilde görmek lazım. Burnley takımı genelde topun arkasına yaslanan bir takım zaten.
1: Doğru.
2: Bir oyuncunun aslında büyük maç performanslarını incelediğinde yani gayet ortanın üstünde performansların olduğu maçlar var Premier Lig'de. Ben o yüzden Galatasaray adına transferi olumlu değerlendiriyorum. Oyuncu fizikli, topla dribbling kabiliyeti bir yere kadar olabilen bir oyuncu. Yani ben Galatasaray'a katkıda bulunacağını düşünüyorum. Tıpkı Lemina gibi, sanırım Lemina da Fransa alt takımlarında, yani U21'de 20'de forma şansı bulmuştu o dönemde. Daha sonra sanırım Gabon milli takımını seçmişti Lemina oradaki
1: tam emin değilim ama muhtemelen doğrudur abi sen diyorsan.
2: Ya öyle bir şeydi sanırım, yanlış olmasın, ama o göçüklü sanırım Fransa'nın.

0: tüm alt yaş takımlarında da oynamış bir oyuncu. Yani aslında Fransa milli takım oyuncu adayıydı. Ama tabii oradaki şu an havuzu gördüğümüzde bunu çok
1: havuz abi çok geniş.
0: Olmadığını söyleyebiliriz. Yani çok zor yani. Yani Fransa milli takımı. Fransa milli takımına gitmeyen oyunculardan bir ilk 11 yapsak Dünya Kupası'nda da yüksek ihtimalle şu an yarı finale kalabilirdi.
1: Vallahi yapabilirdi yani. Yarı final yapardı bence de. Fransa'daki gitmeyen havuz çok acayip.
0: Çok.
2: Reklam.

Eve ödemelerinde 4 taksit fırsatı Ziraat Katılım Bankkart'ta. Siz de hemen Ziraat Katılım'da olun, avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr'de.

0: Ziraat Katılım Bankkart Temmuz ayında da kazandırıyor. Farklı sektörlerde yapacağınız harcamalarda 20.000 TL'ye varan Bankkart Lira hediye. Siz de hemen Ziraat Katılımlı olun. Avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr'de.
1: Reklam bitti.
2: Radyo Gol. Türkiye'nin en genç spor radyosu.
3: Ben şöyle bir haber de okudum. Tam olarak herhalde şu anda müzakerelerde oradalar diye anlıyorum. Galatasaray yönetimi ya da işte transferden sorumlu kimse. Yani belki bir kiralık ama opsiyonu satın almalı bir hamle de konuşuluyor aynı zamanda. Belki oradalardır diye yorumlayabiliriz diyeyim. Biraz aslında yorum sorusu soracağım sana. Yani senin kafandaki Galatasaray'ın yeni sezon denkleminde Kolo Muani artı Can Uzun'u mu oyun olarak sen tercih edersin ki Kolo Muani'nin bir yedek santrafor olduğu denklemden bahsediyoruz tabii ki. Osimhen Can Uzun bağlantısından bahsedebiliriz 10 ve 9 numaralar açısından. Veyahut da daha böyle bir world yani dünya yıldızı diyebileceğimiz işte Bruno Fernandes'ler, işte Ødegaard'lar, bu tip alacalı daha böyle dünya futbolunda hakikaten kendi rüştünü ispat etmiş bir oyuncu ve Osimhen'i ve aynı zamanda yedeği olarak da John Duran'ı mı isterdin? Genel olarak nasıl bakıyorsun buradaki 10 numara ve 9 numara çıkmasına?
4: Benim kafamdaki denklem aslında hani birçok muhabirin de artık son noktaya geldi dediği John Duran'dı. Çünkü ben John Duran'ı gerçekten hani kişisel olarak da Aston Villa'da oynarken çok beğenen bir oyuncuydum. Ve Fenerbahçe'ye gittiğinde de ben bunun büyük bir iş olduğunu söylemiştim. Sadece o dönemde oyuncunun bence üstünde çok fazla misyon ve sorumluluk yüklendi. Hani direkt Osimhen'le bir kıyaslama yapıldığı için bu oyuncunun ben oradan da etkilendiğini düşünüyorum. Yoksa oyuncunun gerçekten yani skill olarak yani yetenek olarak üst düzeyde bir oyuncu olduğunu düşünüyorum ben. Yani oradaki benim hayalim biraz işte Osimhen ve yedeği John Duran. Yani bence bunu İngiltere'ye gittiğinizde oradaki Aston taraftarlarını ne bileyim United taraftarlarına olsa onlar da yani mükemmel bir forvet rotasyonu olacağını söyleyecektir.
3: 100-100.
4: 10 numarada da ben Can Uzun'a hep yakındım. Ødegaard isimden sonradan çıktı. Ama artık Ødegaard'ın tam bir 10 numara olduğundan da çok beğendiğim bir oyuncu ama
3: sağ yarım daireden 8.5 numaradır. Ben de öyle.
4: Sanki iyi oynuyor son zamanlarda. Yani o Arsenal'a ilk geldiği zamanlardaki oyundan ziyade artık biraz daha 8 numaraya evrildiği üst düzey bir oyun kurucu olduğunu düşünüyorum Can. Yani oradaki Mertens etkisini hani, gelirse Mertens etkisi yaratacak diyenleri hayal kırıklığına uğratabilir oyuncu. Onu söyleyebilirim. Yani Mertens gerçekten bir 10 numaraydı ve 9.5'tu hatta. Onları çok iyi yapabiliyordu. Ama Ødegaard son sezonlarında biraz daha 8 numaraya evrilmiş durumda. Tabii 10 numarayı da çıkışlı. Aslında 10 numaranın şeyli de yoktu.
3: Evet. Oynayabiliyor. Çok katılıyorum yorumlarına bu arada. Lütfen evet, Mehmet abi.
4: Ama hani insanların hani o Mertens'ten beklediği şeyleri yapamayabilir. Oyun görüşü, oyun zekası olarak öyle ama bazı şeyleri sık yapabilir. Çünkü o 8 numarada topu dağıtma, sorumluluk alma noktasında Mertens'in daha önde bir oyuncu. Ama hücumda tabii ki biraz daha sınırlı olduğunu söyleyebilirim. Yani Can Uzun biraz daha Mertens'e yakın olduğunu düşünüyorum profiline. Çünkü forvet oynayabilme özelliğine de sahip. Napoli'de nasıldı Mertens? Şu an Pion'a yakın oldukları sezonda Juventus'la o kapasitlere sahip sezonda, şampiyon olamadıkları sezonda Mertens genelde Santro'ya falan yakın.
3: Tabii Santro 9 oynuyordu. Insigne'ye on, Mertens.
4: Çünkü o zaman Milik vardı, o sakatlanmıştı vesaire de orada direkt iş Mertens'e düşmüştü. Hatta gol kaldığına yakın bir sezon geçirmiş hatırladığım kadarıyla o dönemde.
3: Doğru.
4: Muhteşem bir performansı Şampiyonlar Ligi'yle beraber. O sebeple yani Can Uzun sanki bana biraz daha Galatasaray taraftarının istediği profille yakın bir oyuncu olarak.
3: Ya şöyle mi özetlemeliyiz abi? Yani artık 10 numaranın gereksinimlerinde yani 10 numara bölgesindeki oyuncuların kısa da olsa dribling yapabilme kabiliyetinin olması
4: tabii
3: gerekiyor. Daha statik oyuncular 8'e evrilmek durumunda kalıyor demeliyiz mi?
4: Onu sorayım. Bu arada Türkiye Ligi'nde Can senin dediğin gibi sana katılıyorum. Dribling yapabiliyor, daha çok iş yapıyor bir de. Yani bunu Yunus Akgün'ün üzerinde görebiliyoruz. Burada Anadolu takımları ve sıkışan maçlarda Galatasaray
3: Yunus'un
4: olmadığı durumda mesela Yunus Akgün'ü hemen ikinci yanın başlarında oynatıyordu ki oradaki oyunu açma görevini Yunus Akgün'e veriyordu. Yani driplikleriyle, paslarıyla gibi bu şekilde. Yani ben yine de Can Uzun'un daha, daha yakın bir profil olduğunu düşünüyorum Galatasaray'da.
3: Yok, katılıyorum yani hakikaten bence de o tarz bir profil lazım. Yani Can Uzun, İlla Can Uzun demiyorum ama yine de Mertens profili lazım.
4: Hani Can Uzun ve benzeri.
3: Ve benzeri, evet, güzel. Yani Can Uzun'un artısı tabii Türk adam abi.
4: Efendim?
3: Can Uzun'un artısı tabii ki Türk yani.
4: Tabii tabii ki Türk yani. O bir kontenjanda. Bugün Kenan Yıldız abi bilir alamıyorsan zaten. Bence üçüncü oyuncu gitmen gereken Can Uzun diye düşünüyorum.
3: Yok, mantıklı yani. Yüz katılırım abi. Valla çok konuşabiliriz Hakan. Çok uzun da konuşabiliriz ama seni zaten çok yoruyoruz genelde Radyo Gol ailesi olarak. Yok, o yüzden de teşekkür ederim abi şimdilik.
4: Ben teşekkür ederim. Ben geçen
3: ağzına sağlık abi.
4: Sorduğunda sonra yanıtı zevkle veriyorum isteyerek. Hoşuma giden bir sekans oluyor gerçekten. Ben teşekkür ederim.
3: Ya tabii bazen tabii seninle çok daha aslında tansiyonu yüksek olduğu anlarda yayınlar yapıyoruz. Yani dakika skorda maç sonunda taraftarın hani tansiyonunun hata kaldırmayan aslında yayınlar yapıyoruz. O yüzden şu anda normale göre daha fazla güldük, eğlendik, daha şen şakraktık. Dinleyicilerimizden
4: evet, biz de yazın tadını çıkartıyoruz.
3: Evet, biz de yazın tadını çıkarıyoruz. O yüzden de birazcık hani fazla güldüysek ya da itici geldiyse de özür dileyelim dinleyicilerden. Ben özür dileyeyim, senden öyle bir şey beklemiyorum
4: yani,
3: daha.
4: Benim tavsiyem transfer dönemi zaten, yaz tamam. Geldi. Yani futbol zaten konuşacağız Ağustos'ta, daha yaz bitmeden.
3: Tabii.
4: Yani yazın en sıcak zamanlarında futbola tekrar giriş yapıyor. Bence insanlar hani biraz daha bundan uzak kalırsa en azından. Çünkü yeterince şurada bir ay sonra
3: zaten başlayacak gerginlik değil mi abi?
4: Sahip olmaya başlayacaklar. O gerginlikler, sosyal medya gerginliği, açıklama gerginlikleri, karşılıklı atışmalar, bunlar başlayacak. Bence insanlar biraz daha şu dönemde Dünya Kupası'nın tadını çıkartsın. Daha senin tadını çıkartsın diyebilirim Can.
3: Vallahi güzel abi. Peki ağzına sağlık Hakan.
4: Ben teşekkür ederim Can. Senin de ağzına sağlık.
3: Görüşürüz abi.
4: Dinleyicilerimize de iyi günler, iyi bir hafta sonu olsun istiyoruz.
3: Evet, Hakan Erol bizlerle beraber. Evet, Fenerbahçe konuşacağız demiştik. Kısa bir ara yaptık. Aranın ardından tabii ki Fenerbahçe konuşmak için İrfan 25 bizimle beraber. İrfan abi, öncelikle hoş geldin.
5: Merhabalar, iyi yayınlar.
3: Şöyle bir durumumuz var. Evet, bir hatta bir sıkıntı olmuştu. Şimdi geldi ses. İrfan abi de bizimle beraber. Tabii ki şu anda Fenerbahçe taraftarı Greenwood'u düşünüyor. Greenwood'la yatıp kalkıyor. Yani bu anlaşma zemini ne zaman olur İrfan abi? Veyahut da şartlar ne olur? Şu anda transferdeki durum nedir? İrfan abi, senden bir Greenwood yorumu alabilir miyiz?
5: Evet, Fenerbahçe İngiliz yıldız Mason Greenwood'un sözleşmesi tamamlamak için artık son aşamada. Yani Fenerbahçe yönetiminin hedefi bugün ya da en geç yani İstanbul'a getirmek oyuncuyu. Marsilya'da bizim aldığımız bilgiler Sarıdağ Civetli Kulübü'nün teklifini kabul etti ve İngiliz yıldızı Fenerbahçe'ye transfer için onay verdi. Fenerbahçe yönetimi Getafe ile Manchester United'da biliyorsunuz Marsilya'nın %60 bonservisi payı vardı. %40 da Getafe ve Manchester United'ın payı vardı. Hem Getafe ile hem de Manchester United'da Fenerbahçe anlaştı. Artık evrakların tamamlanmasını bekliyor Fenerbahçe. Bu doğrultuda da çalışmalarını sürdürüyor. Yani burada

0: Bir sorun şu ana kadar bir herhangi bir sorun yok. Roma kulübü devredeydi ancak Roma'nın teklifini Greenwood kabul etmedi, reddetti. Çünkü Fenerbahçe'nin teklifi daha iyiydi. Her ne kadar Atletico Madrid'le ilgili birçok haber çıksa da özellikle Fransız basınında, ancak Atletico Madrid'in de benim aldığım bilgiler öncelikli olarak oyuncu satışına öncelik verdiği ve oyuncu satmadan da bir oyuncu transfer etmesinin şu aşamada mümkün olmadığı yönünde bilgi var. Hı hı. Fenerbahçe bu transferi gerçekleştirmek istiyor ve bu transferin artık sonuçlanmasına çok kısa bir süre kaldı, onu söyleyeyim.
1: Peki çok küçük bir şey de sormak istiyorum abi.
0: Yani şöyle söyleyeyim, yani burada bir şu ana kadar aldığımız bilgiler olumsuz bir durum söz konusu değil. Hı hı. Ve Fenerbahçe bu transferi bitirmek için artık sadece zamanını bekliyor. Biraz daha sabretmek lazım ama bu transferde şu ana kadar olumsuz giden bir durum söz konusu değil, onu söyleyeyim.
1: Çok küçük bir tane de aslında soruya bir ek yapmak istiyorum abi. Bir haber okuduğum için bu haberin doğruluğunu teyit etmek amacıyla soruyorum. Yani Arap Yarımadası'ndan, Suudi Arabistan'dan da oyuncuya bir teklif götürülebileceği haberi var. Bu durum bu transferi nasıl etkiler ve böyle bir durum şu anda güncel mi?
0: Şöyle söyleyeyim, oyuncu kariyerini Avrupa'da sürdürmek istiyor ve Fenerbahçeliler bunu da anlaşmaya vardı. Hı. Fenerbahçe'ye gelmek istediğini iletti. Hı. Fenerbahçe maçlar yönetimine de Fenerbahçe gitmek istediğini iletti. Hatta şunu söyleyebilirim. Sözleşmesinde 8 milyon euroluk bir Marsilya'da bir hakkı vardı. Bundan da feragat etti Fenerbahçe'ye gelebilmek için. Oyuncu Hakan Safi döneminde biliyorsunuz oyuncuyla konuda anlaşmaya varılmıştı.
1: Doğru.
0: Aziz Yıldırım'ın yönetiminde yaptığı pazarlıklar sonucu o ücretten dahi fedakarlık yaparak belli daha azına Fenerbahçe gelmeyi kabul etti. Şu aşamada oyuncunun Fenerbahçe'yle Erkun'da anlaştığını ve Marsilya yönetimine de Fenerbahçe'nin teklifini kabul etmesi yönünde baskı yaptığını söyleyebilirim. Yani Fenerbahçe bu transferi bitirecek, kısa süre içerisinde bitirmesini de bekliyoruz. Tabii artık Fenerbahçe yönetimi açıklamalarını biliyorsunuz. Kendi yayın organlarından veya kendi resmi hesaplarından paylaşıyor. Dolayısıyla biraz daha yani kısa, yani bugün ya da yarın ben bir resmi açıklama yapılmasını bekliyorum Greenwood'la ilgili.
1: Peki tabii ki olmuş transferler üzerinden değil ama aslında taraftarın en merak ettiği soruyu sormak istiyorum İrfan abi. Yani Fenerbahçe kadrosunda şu anda 42 tane futbolcu var ve çok kalabalık bir kadro olduğu aşikar. Kural açık, 10+4 kuralı var. Çok büyük bir kadro kalabalığı var Fenerbahçe'de ve genelde zaten çoğu yıla da baktığımız zaman hep Fenerbahçe'de kadro kalabalığını görürüz. Yani Aziz Bey yönetimi veyahut da transferden sorumlu kimseler bu konuda nasıl bir tasarrufa gidecektir ve aynı zamanda hangi oyuncularla ne zaman yollar ayrılacak gibi görüyorsun İrfan abi?
0: Abi söyleyeceğim kısa ve net. Skriniar, Asensio, Ake, Vedat Muriç haricindeki tüm oyuncular Fenerbahçe gelen teklifleri değerlendirebilir. Ama bu dört oyuncu haricinde gelen tüm teklifleri değerlendiriyor Fenerbahçe yönetimi, yabancı futbolcular.
1: Peki bir resmi teklif var mı diye soralım.
0: Yani şöyle söyleyeyim, yani bunlar takımın omurgası. Skriniar, Asensio, Guendouzi, alıcısı Ake, Vedat. Yani bunların bu beş isim haricindeki her gelen oyuncu, yani her gelen teklif değerlendiriliyor. Ama bu 5 isim kesinlikle ne kadar yüksek bonservis teklifi gelse de Fenerbahçe bu 5 oyuncuyu saplayacak. Ama bunun haricinde gelen teklifler değerlendiriyor. Burada teknik heyette Avustralya kampı sonrası oturulup karar verilecek. Ama gidecek oyuncular hemen hemen belli olduğunu söyleyebiliriz. İşte kiralıktan dönen Amrabat, Diego Carlos, Liva, Ömer Fayet, onun haricinde Beka, Mustafa gibi isimlerin gelen teklifler var. Bu teklifler değerlendiriliyor. Bu oyuncular için Fenerbahçe tabi az önce bahsettiğim 42 tane yabancı oyuncu var. Tabi 10+4 kuralı da Fenerbahçe'yi oldukça zorlayacak. Zorlayan bir kural. Çünkü Fenerbahçe'nin şu aşamada +4 kuralına uymayan 16 tane yabancı oyuncusu var. Yani Fenerbahçe şu aşamada hiç transfer yapmasa dahi bu +4 kuralına uymayan 6 oyuncusunu göndermek zorunda. 6 oyuncu göndermek zorunda. Ve kanat ve forvet transferi yapılacağını düşündüğümüzde bu +8 oluyor. Yani 8 oyuncu göndermek zorunda kalacak.

0: puan oynayan. Zaten altı 4 kuralını uyan da 7 futbolcusu var şu anda mevcut kadroda. Bundan da 3 tanesi göndermek zorunda. Yani toplamda 11 oyuncuyla Fenerbahçe kullanan ayırmak zorunda yabancı kontenjanı.
1: Çok.
0: İşte Fenerbahçe yönetimi şu aşamada tamamen Bolnik Zabze maçına kadar transfere yönelmiş durumda. Eksiklerini gidermeye yönelmiş durumda. Tabii bu transferi tamamladıktan sonra da Avustralya kampından sonra da takımdan ayrılacak oyunculara yönelik gelen teklifler değerlendirecek ve tüm çalışmayı bu yönde yürütecek. Ya tabii Fenerbahçe bu oyuncularla da yollarını ayırmak hemen kolay olmuyor. Çünkü oyuncuların aldığı, oyuncuların sözleşmesi devam ediyor. Onun için yüksek yıllık ücret alıyorlar. Şimdi oyuncu bu yıllık ücretlerinden isteyen kulüpler bu ücretleri vermediği zaman oyuncular bu ücretlerinden feragat etmek istemiyorlar. Dolayısıyla zorlu bir süreç bekliyor Fenerbahçe yönetimini. O yönetim de bu doğrultuda çalışmalarını yoğun bir şekilde sürdürüyor. Bence akılcı bir transfer politikası sürdürüyorlar. Şu anda Fenerbahçe'nin eksik noktalarına nokta transfer yapmayı hedefliyorlar. Yani çok fazla transfer yapmak değil. Fenerbahçe'nin eksiklerini belirlemişlerdi zaten. Seçim öncesinde belirlemişti Sayın Aziz Yıldırım bu süreci. Hangi mevkiler eksikti? Forvet mevkisi eksikti. Oraya Vedat Muriç transfer edildi. Bir forvet daha transfer edilecek. İşte stoper mevkide eksiklik vardı. Oraya sol stoper olarak Anke transfer edildi. İşte Osterwolder'in kalacak mı kalmayacak mı, orada işte dediğim gibi az önce yabancı kontenjanı doğrusunda yine İnternet İsmail Kartal'ın plan doğrusuna karar verilecek. Şimdi kanat transferi yapılacak. Dolayısıyla akılcı bir transfer politikası yürütülüyor.
1: Katılırım.
0: Eksik mevkilere nokta transferler yapılıyor. Ama taraftarın da biraz sabretmesi gerekiyor. Daha önce zaman var Fenerbahçe'nin.
1: Peki.
0: Yani transfer çok dinamik bir süreç çünkü.
1: İrfan abi, peki şimdi tabii ki belli başlı haberleri okuyoruz ve Fred'le alakalı haberler de var. Yani Fred'in hocanın kalmasını istediği oyuncular arasında yer aldığını görüyorum ama taraftarın da 10+4 kuralından dolayı ve Fred'in mevcut artık belli bir yaşa gelmesinden dolayı ayrılmasını istediği gibi bir durum söz konusu. Yani Fred konusunda Fenerbahçe nasıl bir karar alacak, ne bekliyorsun abi, bunu merak ediyorum.
0: Yani Fred Atletico Mineiro idari konuda anlaşmaya varmıştı. Atletico Mineiro da Fred'i transfer etmek istiyordu ama Brezilya ekibi oyuncu bonservis bedeli ödemeden kadroya katmak istiyor. Yani şimdi bu oyuncuları isteyen kulüpler de şunu çok iyi biliyorlar. Yani bu yabancı sınırı nedeniyle, yabancı kontenjanı nedeniyle kulüpler bu oyuncuları elinden çıkarmak zorunda. Dolayısıyla bu nedenle bu oyuncuları ya bonservis bedeli ödemeden kadroya katmak istiyorlar. Atletico Mineiro CEO'sunun bir açıklaması vardı. Brezilya basına yaptığı açıklamada. Biz Fred'in Fenerbahçe'deki sözleşmesinin durumunun netleşmesini bekliyoruz. Çünkü yabancı kontenjanı nedeniyle belli şey olurduk ama biz bonservis bedeliyle bu transferi gerçekleştirmeyeceğiz ifadesi kullanıyor. Şimdi Fenerbahçe yönetimi ne yaptı? Ya, teknik direktör İsmail Kartal zaten Fred'in en iyi kariyerinin en iyi dönemi İsmail Kartal döneminde gerçekleşmişti. İsmail Kartal da takımda tutmak istiyor ki biz Gornik Zabrze maçında büyük ihtimalle Fred'i ilk 11'de göreceğiz. Orta rotasyon.
1: Doğru, Kante yok.
0: Şimdi Fenerbahçe'de şu ana kadar yabancı oyuncularını bakıp Avusturya kampına çok kalabalık bir kadroyla gitti Fenerbahçe. Neden bu kadar kalabalık kadroyla gitti? Çünkü Avusturya kampı öncesi oyuncular hangi oyuncularla yollarını ayıracağını ifade etse veya götürmese bazı oyuncular bu oyuncuları yollarını ayırırken de zorluk yaşayacaktı Fenerbahçe. Şimdi yapılacak transferlere göre, ihtiyaçlara göre, gelen tekliflere göre biz Eylül ayında belki Gornik Zabrze maçına ilk 11'de çıkan bazı oyuncuları Şampiyonlar Ligi'nde Fenerbahçe gruplara kalırsa orada görmeyeceğiz. Fenerbahçe bu oyuncuları da transfer dönemi bitene kadar değerlendirmek istiyor. Yani elinden bedava bir şekilde çıkarmak istemiyor. Oyuncularını bonservis geliriyle, bonservis geliri elde ederek göndermek istiyor. Tabii kulüpler de, özellikle yabancı kulüpler de burada her şeyi yakından takip ediyorlar sonuçta. Doğru. Ve bu yabancı kuralında 16-4 kural nedeniyle elinde zaten 21 tane yabancı oyuncum var. Dolayısıyla bunu göndermek zorunda olduğunu biliyor ve onlar da bonservis bedeli ödemeden oyuncuyu kadroya katmak istiyor.
1: Çok mantıklı.
0: Fenerbahçe yönetimi de şu ana kadar mantıklı bir şekilde hareket ediyor ve tüm oyuncularını kampa götürdü. Tüm oyuncuları görmek istedi. Bu süreci de şimdi transfer sürecine kadar istediğiniz kadar oyuncuyu yazabilir, transfer dönemi sona erene kadar kadro istediğiniz yabancı oyuncuyu yazabiliyorsunuz. Ama o süreci de bu şekilde değerlendirmek istiyor Fenerbahçe. Elindeki oyuncuyu bedava vermek istemiyor. En azından bonservis bedeli elde etmek istiyor.
2: Reklam.

0: da kapınıza gelsin. Ayrıntılı bilgi Vakıf Katılım Mobil Şube ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.
1: Reklam bitti.
2: Radyo Gol. Türkiye'nin en genç spor radyosu.
3: Vedat Gornik maçına yetişecek mi? İkinci maça en azından kesin yetişir diyebiliyor muyuz abi?
4: Şöyle, ikinci maç kesin olarak yetişecek. Vedat'ın tedavisi çok olumlu ilerliyor. Zaten sakatlığı nedeniyle İstanbul'da kalmıştı. 24 saat esasına göre yoğun bir tedavi programı uygulanıyor kendisine. Şu anda son çekilen MR'da da iyileşmenin olduğu ifade ediliyor. İlk maçta yani Gornik maçının kadrosuna yer alacaktır. Ama ilk maçta ilk 11 başlamaz ama son 15 dakika veya baştan sonra maçın sonuna doğru oyun atacaktır teknik direktör İsmail Kartal. İkinci maçta ise 90 dakika oynayabilecek seviyeye gelecek. Şu anda Vedat'la ilgili dediğim gibi olumlu haberler geliyor. Ve iyileşme sürecinin oldukça hızlı bir şekilde devam ettiğini söyleyebilirim. Tabii burada Vedat Muriç'in de bunda çok büyük bir etkisi var. Oyuncu da kendisine çok dikkat ediyor. Bireysel programını sıkı şekilde uyguluyor. Ve tedavi sürecinde de sağlık eğitiminin kendisine verdiği programın harfini uygulayarak ve 24 saat esasında uygulanan tedaviyle de daha hızlı bir iyileşme gösterdiğini söyleyebilirim.
3: Peki. İrfan abi çok çok teşekkür ederim kıymetli katkılarından dolayı.
4: Ben teşekkür ederim.
3: İrfan abi bizimle beraberdi. İrfan 25'li konuştuk. Fenerbahçe'nin birçok detayına değindik. Aslında spesifik sorular sormak istedim. Çünkü taraftarın kafasında belli başlı sorular var. Yani bu kadro neden çok kalabalık? Mason Greenwood ne oldu? Vedat maça yetişecek mi? Gibi aslında doğrudan direkt sorularla ilerledik İrfan abiyle beraber. Bir dinleyicimiz radyo ile alakalı bir herhalde bir bağlantı sıkıntısı ile alakalı bir şey yazmış. Vallahi şu anda nasıl durum bilmiyorum ama dinleyenlerden mesajlar geliyor, onu söyleyelim. Olabilir. Bir dinleyicimiz de birazcık aslında Aral Çimşir ve Can Uzun, iki değerli oyuncu, kamuoyundan futbol anlamında potansiyelleri yeteri kadar değerlendirilememiş olmasının çok üzücü olduğunu söylemiş. Bu iki isme aslında biraz daha değinmemizi istemiş. Bir iki üç dakika değineyim istiyorum. Yani en azından bugünkü akışımızda böyle bir şey yoktu ama böyle bir istek varsa tabii ki biz de kırmayız. Tabii ki değinebiliriz. İbrahim Bey'in mesajı var. Yani şöyle söyleyeyim. Öncelikle Aral'ın çok özel bir profil olduğunu düşünüyorum. Çok fazla izlemedim ama izlediğim üzere şöyle söyleyebilirim. Yani 3-4 maçını falan izledim Aral'ın. Yani çok fazla elimde veri yok. O yüzden de çok büyük cümleler kurmak da istemiyorum Aral hakkında ama yani izlediğim kadarıyla yani çok net bir sol kenar oyuncusu. Çok çabuk yön değiştirebilen bir oyuncu. Zaten yani o tabelayı yapmasının sebebi de yani rakip savunmaların birazcık sıkıntılı olmasının yanı sıra çok rahat yön değiştirebildiği ve çok İngilizce'de agility dediğimiz yani tam Türkçe mealini bilmiyorum ama çevik diyelim. Çok çevik bir oyuncu olduğunu söyleyebilirim Aral Çimşir'in ve mutlaka bence Trabzonspor'a çok şey katacaktır. Hele hele 10+4 kuralı için yani biçilmiş kaftan ve anlaşılan bonservisinde ben gayet ederi olduğunu düşünen taraftayım Aral için. Yani Trabzonspor gidebileceği bence en iyi seçeneklerden bir tanesiydi Aral'ın. Çünkü zaten yani oyuncular, genç oyuncuya verilen değerin ne kadar özel bir iş yaptığını görüyoruz. Yani genç oyuncuya verilen değerle beraber Aral'ın o bölgede mutlaka yıldızlaşabileceğini düşünüyorum ki arkasında Sidney Cabral gibi bir bekle oynayacak. Zaman zaman Mustafa Eskerilaç'la oynayacak. Yani Saviola geldi aynı zamanda. Ki Saviola hakkında çok bir bilgi sahibi değilim. İzlemedim oyuncuyu. Yani mutlaka katkı verecektir sol kenarda ve şu anda Trabzonspor'da aynı zamanda sağ kenar oyuncusu ismi de konuşuluyor. Birazcık daha benim futbola bakışımla alakalı olarak şunu söyleyebilirim. Sağ kenar oyuncunun da oyuncusunun da en azından biraz daha topa yani 10 numara karakterli bir sağ kenar oyuncusu olabilir. İyi olabilir böyle bir oyuncu. Yani topu ayağında tuttuğu zaman yani bir saniye bekleyerek o pas açılarını görebilen bir oyuncu olursa Aral bence daha fazla verim verir sol kenarda diye düşünüyorum. Can Uzun'la ilgili konu şu. Can Uzun'un bir kere tam olarak net bir mevkisi olmayan bir oyuncu olduğunun kanaatindeyim ki bu iyi bir şey bence. Zaman zaman bunu forvetlerde kötü bir şey olarak yorumlarız ama Can Uzun'u siz sol forvet olarak da sağ forvet olarak da merkezde de yani 10 numara 9.5 numara gibi de konumlayabilirsiniz veya bir çift forvetin ikinci forveti olarak da konumlayabilirsiniz. Ki zaman zaman takımlar sahte 9 olarak da kullanabiliyor. Ki gördük bunu Eintracht Frankfurt'ta Can Uzun nezdinde. Benim çok beğendiğim bir oyuncu ki yani milli takımda belki farklı bir düzen olsaydı Can Uzun çok daha başarılı olabilirdi. Yani sahte 9'u Can'la oynasak çok daha iyi olabilirdi düşüncesindeyim ama tabii ki yani futbolu tabii ki Vincenzo Montella benden daha iyi biliyordur. Her ne kadar çok fazla eleştirilse bile ki bugün Trabzonspor konuşmak kısmıyla alakalı bir eleştiri gelmiş. Ya ben çok şaşırdım. Normal şartlarda birçok yani şeyi konuşuyoruz. Birçok takıma değiniyoruz ama Trabzonspor'da her yayında konuşuyoruz. Bugün yani bu seansta çok fazla yer ayıramayacağım için en azından biraz aralıda bir Trabzonspor konuşmak istedim. Bir sonraki yani öğleden sonra bir dinleyeceğiniz seansta da böyle bir tasarrufumuz olur. O şekilde bir yayın akışı belirledim. Buradan anlayışınızı rica ediyorum ama yani Trabzonspor'u özellikle pazar günü çok özel bir program yapacağız. Trabzonspor'la başlayacağız hatta. Bunu da söyleyelim. Hatta ilk bir saate yakın Trabzonspor konuşacağız. Onu da söylemiş olalım. Görüyorum mesajlarınızı. Ona istinaden söyledim. Resul Bey yazmış. Yani hiç bu konuda yani şüpheniz olmasın. En azından bu konuda yani hak geçtiğine inanıyorsanız söyleyin. Çok güzel bir mesaj. Bu konuda daha fazla bir tasarrufa gidelim demeye çalışıyorum. Herkesin dileklerini yerine getirmeye gayret ediyoruz. Burada bir aile havasında Radyo Gold'de yayın yapmaya gayret eden bir yayıncıyım ben de. O halde çok kısa bir araya gitmek durumundayım. Reklamı biraz geciktirdik. Reklam beklemez.
1: Can Genç'le hafta sonu devam edecek.
5: Reklam

0: Yaz ayrıcalıkları TOG'da. Temmuz ayına özel 12 ay %0 faizli 800 bin TL krediyle T10F ya da 12 ay %0 faizli 600 bin TL krediyle T10X sahibi olabilirsiniz. Üstelik Temmuz ve Ağustos ayları boyunca Trugo'da %20 indirim ayrıcalığı da sizi bekliyor. Sipariş için Trumor uygulamamızı indirin.
1: Sıradaki şarkı hep içinden geliyor. Kaza yaptığı günün akşamı hasar ödemesi dileyenlere.
2: Hep iyi hizmet, hep iyi fiyata, hep iyi sigorta.
3: Dünya Kupası'nda son yarı finalistler belli oluyor. Heyecanı Nesine'de yaşanıyor. Bu gece saat 12'de Haaland'lı Norveç İngiltere karşısına çıkarken gece saat 4'te Messi'li Arjantin İsviçre karşısına çıkıyor. Sen de dev maçlara Nesine'de canlı oyna. Dünya Kupası heyecanını başka bir seviyede yaşa.
0: Reklam bitti.
4: Radyo Gol. Türkiye'nin en genç spor radyosu.
5: Can Genç'le hafta sonu devam ediyor.
6: Evet, programın son bölümüne geldik. Fenerbahçe konuşuyorduk. Aralarda Trabzonspor konuşuyorduk. Bir dinleyicimizin hatırlatmasıyla beraber. Hatta biraz sonra Efe Başak bizlerle beraber olacak. Ancak bir çok ufak bir işi varmış, bana arada hemen mesajını gönderdi. Birazdan bağlarız Efe'yi diye tahmin ediyorum. Efe gelince biraz da Fenerbahçe ile noktalarız ama Trabzonspor'da konuşmak isterim. Arada ben konuşayım istiyorum. En azından Resul Bey'in kırmayalım. Yani burada bir mesaj gelmiş. En azından bu şekilde bir tasarrufumuz olsun. Yani öncelikle şunu söyleyeyim. Trabzonspor yönetimini transferden sorumlu, yani bütün kişileri kutlarım. Şu yüzden kutlarım. Yani ünlü olan bir oyuncunun yani mesela Sidney Cabral transferinden bir bahsedeceğim çok kısa. Birazdan Efe Başak da bizlerle beraber olacak hatta attığımızda. Ona da merhaba demeden önce çok kısa bir Trabzonspor'la hakkında 1 dakika 2 dakika konuşmak isterim. Yani Sidney Cabral transferini Cape Verde bu kadar meşhur olmadan yapmak da çok büyük bir başarı. Asıl Sidney Cabral transferini yapmak, evet tabii ki bir başarılıdır. Ama bu oyuncu bu kadar meşhur olmadan, vitrine çıkmadan bu oyuncuyu görüp yapmak çok büyük başarıdır. Ki bunu Trabzonspor çok fazla yapıyor ve Trabzonspor bu tip oyunculardan artık kar eden bir modele döndü. Yani birçok kulübümüzün örnek alması gereken gerçekten akılcı ve son derece sağlam adımlarla giden bir rotada olduğunu düşünüyorum Trabzonspor'un. Yani sadece Sidney Cabral transferini şu anda konuşacağız.

0: Tabii ki sen Fenerbahçe'nin mevcut yönetimini, her türlü Fenerbahçe'nin dinamiğine çok hakim birisin ki zaten bir kongreyesisin vesaire vesaire, yani Fenerbahçeliliğini herhalde sorgulayacak çok da fazla kişi yoktur. Şimdi tabii ki şu soruyu soracağım öncelikle. Yani sana göre, İrfan 25'le konuşuyorduk, aynı soruyu ona da sordum ama sana da sormak istiyorum. 42 kişilik bir kadro var. 16+7 yani 23 adet yabancı futbolcu var mevcut sözleşmeli şu anda Fenerbahçe bünyesinde. Bu oyunculardan sence nasıl çıkılacak? Hangilerinden çıkılması gerekiyor ve bu süreçlerde Aziz Yıldırım yönetimi nasıl hareket eder diye sormak istiyorum abi.
1: Öncelikle tekrardan selamlar. Fenerbahçe için bir kamp dönemi gerçekleşiyor şu an Avusturya'da. Hazırlık maçlarıyla beraber Avrupa'daki maçına odaklanan bir takım var. Elbette en büyük sorulardan bir tanesi kadrodaki bu genişlik. Özellikle yabancı sayısının fazla oluşuyla beraber çıkacağımız tabii ki bir sürü oyuncu olacağına inanıyorum ben. Hazırlık maçlarındaki performanslara göre Türkiye Ligi'ndeki takımların da kiralama isteği olacak. Ama bu maaş yükünden kurtulmak daha zor bir şey. Yani oyuncuyu satmanız, elden çıkarmanız daha zor bir şey. Fenerbahçe tabii ki yani şu an bu Avrupa ön elemesini geçtiği takdirde kulüpteki yani futbolcuların birazcık daha hangi futbolcuların kalacağı, hangi futbolcuların gideceği daha netleşir. Ama şunu da söylemek lazım. Bir futbol kulübünün en iyi geçirdiği vakit sezon başıdır genelde. O idmandır. O havaların güzel oluşu, işte hazırlık maçları. Lig başladığı zaman, tempo başladığı zaman o birazcık daha biliyorsun düşüşler yaşanıyor.
0: Doğru.
1: Hani o yüzden bu hani hemen futbolcuları elden çıkarabilmek için işte futbolcunun isimleri yazılır. İşte Bekao mesela çok iyiydi. İşte ne bileyim Levent Mercan, Bartu Elmas her sene söylerler böyle. Yani açıkçası senin de soruna cevaben çıkacağımız oyuncular zaten kaleci Livakovic'den başlayarak stoperde geçen sene olduğu gibi Bekao, Diego Carlos, hoca çok beğendi diyorlar, Mimović U23'ten U22'de galiba bizde sanırım.
0: Kontenjan dahilinde, kontenjan dahilinde.
1: Onu da tutabilir yani, elimizden çıkaracak yabancı da olabilir. Ederson büyük ihtimalle kalır. Yani Musaba çok ismi yazılıyor, Musaba. Musaba'nın ismi ve nerenin herhangi bir satışı olup olmayacağı, onlar birazcık. Yani en az 7-8 oyuncudan çıkabilir Fenerbahçe. Yabancısından özellikle kiralıp satabilir. Amrabat mesela nasıl olacak? Fas şimdi belki Amrabat da dönecek. Amrabat hoca beğenirse, ben Amrabat'ı beğeneceğini düşünüyorum bu arada.
0: Yani Amrabat veya Fred'den biri kalır gibi mi yorumlamalıyız?
1: Abi Fred özelinde, Fred'in sözleşmesinin sonu 2027 Haziran, artı bir de uzatma opsiyonu var. Fred zaten ya Brezilyalı 4 sene sözleşmeyi, 4 artı bir sözleşme almış. İlk 1,5 senesi oynayıp son bir sonraki 1,5 sene çok iyi performans göstermeyip son senesinde oynamak isteyecektir. Ya forma savaşı vereceğini düşünüyorum Fred'in. Kante özelinde de, Kante yani benim yorumum Kante özelinde daha farklı ama Fenerbahçe'nin dönüp dolaşıp düşünüyorum. Tedesco zamanı iyi oynadığı kadrolardan John Duran, Talisca, Asensio, Kante, Gendozi olduğu bir dönemde. O yüzden Gendozi Kante çıkarabilir ama hani eğer Avrupa'ya gideceksek, eğer bir de ligde oynayacaksak İsmail gibi işte Fred gibi oyunculara ihtiyacı olacak Fenerbahçe'nin. Çünkü artık Türkiye Ligi eskisinden daha nasıl diyeyim, Türkiye Ligi'nin kalitesi arttı bence.
0: Yani ligin kalitesi yani sadece büyüklerle alakalı değil, Anadolu takımlarının da iyi kadrolara sahip olduğunu ifade etmeye çalıştım. Onu sorayım.
1: Yani Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş, Trabzon hani bu ilk Başakşehir'de sonra dahil edersek Samsun'la Başakşehir de arkadan geliyor. Yani oyuncular buraya eskiden emekli olmaya gelirdi hani maaşı gözetmeksizin, fakat şimdi kariyer planlaması yaparken açıkçası bakıyorum genç oyuncuları daha erkenden para kazandırmaya, sonrasında onları böyle 26-27'den sonra, yaş 20, o yaş aralığından sonra daha böyle rekabetçi kulüpleri alıyorlar mesela. Daha enteresan yani. Değişti o dinamik diye düşünüyorum.
0: Yani o dinamik hakikaten bence de biraz değişti. Yani sonuç olarak yani benim itirazım birazcık çok yüksek maaşlar verilmesi konusu. Evet. Ama dediğin doğru yani bu arada.
1: Onun dışında da bakalım yani Fenerbahçe'nin Greenwood transferinde...
0: Tam onu soracaktım ben. Ne yapar? İş yapar mı Greenwood ya da ne kadar iş yapar? Yani iş yapar da ne kadar iş yapar? Taraftarın beklentisini karşılar mı? Onu sorayım.
1: Ya işte, tabii şimdi nabzı ölçmek lazım. Greenwood eğer açıklanırsa ve gerçekten o havalimanına gelişi bilmem ne, hani takım

0: takımın yıldızı bu oyuncu mu olacak diye bir soracak. Hani Fenerbahçe aslında takım içinde Asensio'su var. Fenerbahçe'de işte ne bileyim geride Skriniar'ı var, Gendouzi'si var. Yani Greenwood'un bir tık hani herkes istatistiklerini paylaşıyor. Lig 1'deki başarılarını işte Kvaratskhelia ile neredeyse aynı performansı verdiğini bahsediyor. Ama yine Lig 1'de Türkiye'yi de kıyaslarsak Lig 1'de de yani PSG hariç hani Olympic Lyon, Marseille hani onlardan sonra gene böyle bir hani benzer bir profil var Türkiye Ligi ile Lig 1 arasında bence. Yani çok da hani İtalya Ligi ya da bir Fransa Ligi kalitesi İngiltere Ligi kalitesi değil. Yani bu istatistikler paylaşılıyor. Tabii ki yani atmosfere bağlı. Onun takımı nasıl kabul edeceğine, mevkisine, direkt sağ tarafa onu koyduğunuz zaman arkasındaki oyuncuyla olan uyumu. Yani çünkü sonuçta siz bir yıldız genç oyuncu getiriyorsunuz yani Fenerbahçe. Yani bu İtalya herhangi bir kulüpte onu alabilir. Atletico Madrid konuşuluyor yani.
1: Roma'da var.
0: Büyük bir yıldız. Yani Fenerbahçe çok şey kazandırır.
1: Peki şunu soracağım. Yani yani forvet hattını bir okumak istiyorum sana. Forveti boş bırakarak okuyacağım. Yani Vedat Muriç yerine asla santrafor sorusu soracağım sana ama şöyle bir sorayım. Soruyu şu şekilde şekillendirmek istiyorum. Greenwood sağda, merkezde Asensio, solda Kerem, nasıl bir forvet oyuncusu lazım? Ya da nasıl bir forvete gider Fenerbahçe yönetimi? Ya da gider mi?
0: Ben hani herkes bir forvet transferinden bahsediyor elbet. Ama Talisca ve Vedat birinci forvet, ikinci forvet Talisca ya da ikisini beraber oynatabiliyorsa bilmiyorum. En son Vedat çift forvet oynadı son senesinde ve hani gol kralı ikinci oldu gol kralında.
1: Aynen. Emre'nin arkasın.
0: Yani forvet transferi gerekiyor mu? Ya herkesin %70 ister insan herhalde. Yani Fenerbahçe için çok bir böyle iyi bir forvet isterler ama hani Vedat, Talisca, belki Sıdiki'yi de arkasına yazdığı zaman hani gerek var mı? Çağrı Baltay'ı da şimdi deniyor. Belki Ziraat'te de falan oynar bu sene. Ama yani Fenerbahçe'ye forvet gerekiyor mu sorusu yani çok zor bir soru cevaplamak.
1: İkircikli bir soru gibi değil mi?
0: Yani büyük ihtimalle yani kamuoyuna sorsanız, Fenerbahçe'ye sorsanız %70'i gerekiyor der bence.
1: Valla katılırım yani.
0: Sorarsan bilemiyorum. Gerçekten takımın içindeki yani o nasıl oynayacağımıza bağlı. O İsmail Kartal'ın oyundaki şeye bağlı yani. Vedat'ın gerçekten verim alırsak insanlar der ki belki hiç gerek yok.
1: Yani peki Vedat son gösterdiği sezondaki performansı şu anda mevcut kadroyla gösterebilir mi? Ya da daha iyisini mi gösterir diye bekliyorsun? Yani yaşına istinaden de soruyorum ve aynı zamanda oyuncu profillerine istinaden soruyorum.
0: Yani pivot santrafor abi yani tabii ki gerideki oyunun kurumu daha önemli bence. Açıkçası böyle bir 9 numara gibi değil de birazcık da pivot forvet olduğu için o topu getirmemiz gerekiyor oraya kanatlardan ya da ortadan. Yani Vedat'la topu buluşturabileceğin tarzda pivot forvet, işte ceza alanı içinde tehlikeli, son vuruşları tehlikeli. Talisca gibi bir tık daha merkezde gezen, topu ceza sahası dışında bekleyip de hani şut özelliğini kullanan bir forvet değil.
1: Doğru.
0: Yani ikisi de aslında farklı tipler. Belki yan yana oynadıkları zaman birbirlerini tamamlayabilirler. Ama biz Talisca El Nesri'yi gördük. El Nesri Ceko'yu gördük mesela. O da aslında kağıt üzerinde El Nesri ile Ceko nasıl yan yana oynar diye düşünürsün. Belki üçlü sistemde bir de ama gerçekten oynadılar yani.
1: Doğru. Yani denendiği maç oldu.
0: Yani Ceko'nun tamamen oyun içindeki o yani alan açmaları bir sürü kattığı artıdan dolayı El Nesri bu kadar skora katkıda bulundu. Talisca bunun aynısını Vedat'a yapabilir mi? Ben sanmıyorum. Beşiktaş'taki Talisca yapardı belki.
1: Peki ama Vedat o alan açmaları Talisca'ya yapabilir mi diye sorayım. Yani sonuçta pivot olup sırtı dönük belki bazen Giro gibi servisleri de olan bir oyuncu olmasından da kaynaklı olarak öyle bir denklem konuşabilir miyiz?
0: Yani aslında o da olabilir. Bir de Vedat da Kruze ile oynamıştı Fener'de. Kruze de böyle bir tık 9 hani 10'dan kırık 9.5 hani o da çok bilirsin hani o.
1: Evet.
0: Her alanda vardı. Hep topla buluşmak isteyen. Asensio da mesela öyle bir adam. Yani topu bana ver. Top bana gelsin. Yani ama bence senin dediğine katılıyorum. O Giro gibi oyununu yaparsa Talisca ile uyumda Talisca ile beraber güzel olabilir. Ama İsmail Kartal çift forvet oynar mı? Yani bilmiyorum, o değişebilir. Takımın gerçekten takımı nasıl kuracağına bağlı. Oyuncularla olan uyumu, işte Kite mesela. Kite belki bize çok şey katabilir taktik anlamında. Büyük kulüplerde oynamış bir futbolcu. Yani Liverpool görmüş bir futbolcu. Hollanda bir takımında gerçekten
1: güzel oyuncu yani hakikaten katılıyor.
0: Yani kariyerine bakmaksızın herkesin inişi çıkışı olabilir. Kariyerinin en başındaki bence en doğalı bu. Yani inşallah Fenerbahçe dediği gibi şampiyon gittim. İnşallah şampiyon gelecek geldim gibi bir cümle kurmuştu. İnşallah onu da yapabilir.
1: Peki, çok güzel bir mesajdı aslında. Son cümlelerini almış olduk. Ya aslında son cümlelerini alalım da teşekkürümüzü edelim Efe. Hakikaten her zaman bize katkılarından dolayı Radyo Gol ailesi olarak sana bir kez daha sevgilerimizi iletmek istiyorum abi.
0: Ben çok teşekkür ederim Can. Vallahi Radyo Gol dinleyicilerine de selamlarımı iletiyorum. Çok güzel program, çok güzel sohbet oluyor her konuda.
1: Çok sağ ol.
0: Sadece futbol değil. Ama Can Genç her şeyi iyi bilir spor konusunda.
1: Estağfurullah. Bilir.
0: Yorumları da çok severiz.
1: Estağfurullah.
0: Her zaman katılım sağlamak isteriz. Çok teşekkür ederim.
1: Bir tanesin abi. Bir tanesin abi. Görüşmek dileğiyle abi. Hoşça kal.
0: Hoşça kal abi.
1: Efe ile de son bir bağlantı yaptık. Övgü seanslarını kenara bırakalım. Yani bugünlük bu programın sonuna gelmiş bulunuyorsunuz. Tabii ki biraz sonra çok çok değerli içeriklerimiz sizlerle beraber olacak.
2: Can Genç'le hafta sonu sona erdi.
3: Reklam.
4: Yeni Dacia Logan yola çıktı. EcoG 120 motoru, otomatik şanzımanlı benzin ve LPG çift yakıt sistemi, yenilenen ön yüzü ve modern tasarımıyla yeni Dacia Logan lansmana özel 1 milyon 590 bin TL'den başlayan fiyatlar ve 7 yıla varan garanti imkanıyla Dacia yetkili satıcılarında.
5: BTV ödemelerinde 4 taksit fırsatı Ziraat Katılım Bank Kart'ta. Siz de hemen Ziraat Katılım'da olun, avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr'de.
6: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
5: Ziraat Katılım Bank Kart, Temmuz ayında da kazandırıyor. Farklı sektörlerde yapacağınız harcamalarda 20.000 TL'ye varan Bankart Lira hediye. Siz de hemen Ziraat Katılımlı olun, avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr'de.

0: Reklam bitti.
1: Radyo Gol. Türkiye'nin en genç spor radyosu.
2: Kim ne dedi? Digi Futbol YouTube kanalında İbrahim Yavuz gündemi değerlendirdi.
3: Digi Futbol'dan herkese selamlar, sevgiler. Ben Muzaffer Can Bedir. İbrahim Yavuz'la beraberiz. Transfer analiz programında İbrahim abi hoş geldin.
4: Hoş bulduk Muzaffer.
3: Transferde takımlar artık hareketlenmeye başladı. Vakit geçtikçe ve vakit daraldıkça. İstersen oyuncular özelinde başlayalım. İlk önce Galatasaray'da bir oyuncu adayı söylendi. Real Madrid'den 18 yaşındaki Franco Mastantuono, Yakup Çınar'ın haberiydi. Digi Futbol'da canlı yayın esnasında vermişti bu haberi. Kanat ve 10 numara alternatifi için kiralık olarak adı geçiyor. Bu oyuncu Galatasaray için yararlı olur mu?
4: Real Madrid'in bu yaşlarda bir oyuncunun geleceğine talip olmaması bir kere orada bir bende soru işareti. Diğer hadise Galatasaray'ın ben daha Okan Buruk'la 4 sezondur bu tarz talip olduğu bir tane oyuncunun gelişimine dokunduğunu görmedim. Yelert de benzer bir durumdu. Yusuf da benzer bir durumdu. İşte Hollandalı stoper de benzer bir durumdu. Kazımcan da benzer bir durumdu. Ya sayısını unuttum artık. Şimdi bu kadar olumsuz deneyim yaşamış bir teknik direktöre ben bu tarz bir oyuncuyu teslim etmem. Yani ne olur diye ben öngöremem. Yani bu kadar olumsuz örnek önümdeyken ben bu gelir alır götürür diyemiyorum. Tamamen şeye bağlı bir durum aslında. Oyuncu çok belirleyici olacak. Hani teknik direktör dokunuşu çok belirleyici olur ya.
3: Evet.
4: Bu yaşlarda özellikle. Ama çok zor. Yani bu Galatasaray'ın zaten belirli oynama tekrarı olan oyuncular var ve Galatasaray hep bu işi genç oyunculardan ziyade daha fazla Icardi gibi, Osimhen gibi, Mertens gibi, Torreira gibi oyuncularla bugüne kadar halletmiş. O yüzden bu tarz oyuncuların ben çok Galatasaray'da problemi ortadan kaldıracağını
3: yani
4: düşünmüyorum.
3: Yani Okan Buruk'a uygun profilde oyuncular değil diyorsun genç oyuncular.
4: Okan Buruk'a ben böyle oyuncular teslim etmem. Ben Dursun Özbek olsam bana böyle bir profilde bir oyuncuyla alakalı bir sunum gelse derim ki ya bugüne kadar yapamamış ya Okan Hoca. Ben niye bugüne kadar denemiş ve olmamış bir oyuncuyla alakalı tekrar yapayım?
3: Orada daha yıldız isimlere ya da çok net isimlere gitmesi gerektiğini düşünüyorsun.
4: Oraya giderim yani. Sen. Hiç zaman kaybetmem. Yapmamış çünkü.
3: Bir

0: Diğer isim de Kola Muani. John Duran yerine alınabilecek bir oyuncu. Kola Muani ihtimali yüzünden de John Duran bekletiliyor. Şimdi Kola Muani iyi bir oyuncu. Yıllardır da izlediğimiz bir oyuncu. Tabii benim hep hafızamda şeyde kaldı Kola Muani ama Dünya Kupası finalinde 2022'de 120. dakikada karşı karşıya kaçırdığı golle Galatasaray için yararlı olur mu Kola Muani?
1: Ya şöyle, şimdi John Duran'ın beklemesi bu düşüncede daha sağlıklı. Ya bana sorsan hangi oyuncu üzerinde planlama yaparsın? Ben Kola Muani üzerine planlama yaparım. Ama biraz önce söylediğim, aslında Galatasaray'ın bugün içinde bulunduğu durum, insanların bu kadar telaş etmesinin temel sebebi bu Okan Buruk'la geçen 4 senede teknik direktör oyunundan çok oyuncuya odaklı oyunun çok belirleyici olması. O yüzden Galatasaray aslında biraz daha bir tık daha iyisi olsun. Yani John Duran'ın gelişimine bu anlamda talip olmaktan çok değeri ona daha sağlıklı geliyor. Yani.
0: Galatasaray'ın Fenerbahçe'ye, Beşiktaş'a ve Trabzonspor'a göre transferde geç kaldığını düşünüyor musun? Yoksa ihtiyacı yok mu çok da fazla? İşte diğer takımlara
1: aslında
0: göre.
1: Aslında bu bize biraz kulüplerin nasıl plansız yönetildiğini anlatıyor. Yani Galatasaray'a şöyle itirazım yok. Galatasaray zaten bugüne kadar hiçbir organizasyonu planlı halletmemiş ki. Icardi'yi de planlı getirmemiş. Osimhen'i de planlı getirmemiş. Şimdi bu kadar plansızlığın içerisinde başkanı anlayabiliyorum neden o yorumu yaptığını. Bugüne kadar bunları getirdik diyor, değil mi? Onların hiçbiri planla gelmemiş Galatasaray'a zaten. Kulübüyle bir sorun yaşamış. Fırsat transferi demişsin. O şekilde katılmış ve bir başarı yakalamış Galatasaray. Aslında yakaladığı başarı bence temel sebebi diğeri çok hata yaptı. O kadar fazla hata yaptı ki aslında senin de planlamanın birçoğu yanlıştı. Sen diğeri hata yaptığı için ve şampiyon olduğun için bunun doğru bir şey olduğunu düşünüyorsun. Yoksa Galatasaray taraftarına o konuda hak veriyorum. Şimdi sezonu şampiyon bitirmiş. Son 4 senenin şampiyonu. Şampiyonlar Ligi'ne gidiyor. 3 aşağı 5 yukarı alacağı bölgeler belli ve hala bekliyor. Beklemesinin temel sebebi de o. Planı yok Galatasaray'ın. Osimhen'i de planla getirmedim diyor. Icardi'yi de getirmedim. Muhtemelen bir yerlerde birileri bir sorun yaşar diyor. Oradaki yıldıza ben talip olurum. Düşünce tamamen bu. Yine belirleyici olan diğeri olacak. Çünkü Galatasaray her sene rakiplerine o fırsatı verdi. Benim düşüncem bir takım 4 sene şampiyon olmuş ve aynı teknik direktörle çalışıyorsa artık kadro planlaması açısından bir şeylerin ortaya çıkması gerekiyor. Bu da bizim aslında ülkede bu işin ne kadar sağlıksız yapıldığını gösteriyor.
0: Taraftar tabii isyan da doğal olarak. Şimdi Fenerbahçe'nin, yani Fenerbahçe'yle adı geçen oyunculara ve yaptığı transferlere de geleceğim ama Galatasaray taraftarı muhabirlere vesaire çok kızgınlar. Yani hani yönetim eleştirilmiyor. Sanki her şey güllük gülistanlıkmış gibi. Galatasaray taraftarı da bana birazcık çok evham yapıyor gibi geliyor.
1: Yok, yapmıyor. Onların temel sebebi zaten teknik direktörüne güvenmemesi. Galatasaray taraftarı bugün gözünü kapattığında onlar da biliyor 7-8 tane oyuncunun tekrarı olduğunu. Ama Galatasaray taraftarının endişesi şu. Hiç teknik direktör oyunu izlemedi Galatasaray taraftarı. Hep oyuncuya bağlı oyun izledi ve son sene Osimhen'in dışında bir şey göremedi Galatasaray. Osimhen yoksa Galatasaray tanınmaz hale geliyor. Aslında taraftarın endişesi o. Yine talip oldukları konu o. Yoksa teknik direktörüne inanan bir taraftar olsa asla bu durumda 8 tane ilk 11'de tekrar olan oyuncunun olduğu bir takımda zaten bu kadar endişe olmaz ama endişelerinin temel sebebinin ne olduğunu düşünüyorum.
0: Bu arada isimleri konuşuyoruz ama Kola Muani dedik, John Duran dedik. Osimhen'in yanına uygun olabilecek profil hangisi sence? Ne tipte bir oyuncu aramalı Galatasaray İbrahim abi?
1: Ya şöyle, şimdi Osimhen dediğin oyuncu sakatlık ya da mil takım ya da herhangi bir sorun yaşamadığı sürece o takımın direkt oynayacak oyuncusu. Şimdi Galatasaray'da ikinci santrafor ya da çift santrafor santraforlu oyunlar anlatılıyor, evet. Değil mi? Şimdi o çift santrafor dediğiniz oyun aslında kulağa hoş geliyor. Kalabalık hücum oyuncularıyla bir arada oynama hadisesi oyuna talip olanların hoşuna gidiyor. Ama o bir tane oyuncunun oraya santrafor olarak gelmesi geriden bir tane oyuncunun eksilmesi demektir. O da oyunun bütününde zarar verir. İnsanlar işin o tarafıyla ilgilenmiyor. Galatasaray'ın aslında ihtiyacı olan hadise net ikinci santrafor pozisyonu. Yani Mertens'le oynama alışkanlığı olduğu pozisyon, koyamadı yerine birini. Ama 10 numara değil. 10 numara artık değişti. 10 numara diye bir oyun kalmadı. 10 numara Alex'te Hacı vardı. Evet. O dönemlerde 10 numara. Mertens 10 numara değildi. Mertens tam ikinci santrafordu. Yani Galatasaray'ın aslında aradığı 10 numara değil, ikinci santrafora ihtiyacı var. Ve net olarak Galatasaray'ın o planlamayla alakalı bu kadar sürede bir oyuncuyu yerine koyamaması da onların planla ilgili yaşadıkları problemi net bir şekilde ortaya koyuyor.
0: Fenerbahçe'ye geçmek istiyorum. Fenerbahçe'de golcü transferi hala gerçekleşmedi. Girassi ismi çok fazla konuşuyordu ama İsmail Kartal'ın da isteğiyle Girassi transferi rafa kaldırıldı. İsmail Hoca'nın istediği oyuncu Aston Villa'dan Oli Watkins ismi. Watkins mi, Girassi mi diye sorayım sana ilk önce.
1: Ya net bir şekilde Girassi derim ben yani. Tabii yeri de çok önemli oyuncu ama Girassi o anlamda benim için Osimhen'e kim yaklaşabilir oyunun bütününde. Çünkü tek başına bitiricilik değil. Aynı zamanda işin takım savunma kısmı da çok önemlidir, çok değerlidir ki bence Osimhen bu anlamda oyunu sağlıklı izleyenlere bunu öğretti. Yani tek başına gol atmak yetmiyor. Attı El Nesri 30 tane gol attı. Yetmedi, evet. Değil mi? Niye? Çünkü oyunun bütününde yok.
0: Kritik
1: talip olman gereken
0: yok.
1: Oyunun bütünü. Osimhen hep oyunun bütünü bütününe talip oldu. Gol atmadığı maçlarda bile Osimhen'le ilgili bir sürü pozitif şey söyleyebiliyorsun. Stoperi geliyor, takip ediyor ya da o golü atan oyuncuya alanı ve zamanı tanıyor. Bunlar önemlidir. O yüzden Cirasi bu anlamda sanki benim bahsettiğin isimlere göre daha uygun olduğunu düşündüm ama İsmail Kartal da birçok şanslı bir teknik direktör. Bence o da hayatı boyunca unutamayacağı bir dönem yaşıyor.
0: Yani ne açıdan?
1: Ake, Skriniar, Guendouzi, Kante, Asensio, Greenwood inanılmaz bir şey. Ve zenginliğe bakar mısın? Cirasi diyor, hayır diyor, ben Watkins'i istiyorum diyor ya. Hayal edemezdi İsmail Kartal. Bundan 3 ay önce böyle bir planı yoktu Fenerbahçe'nin. İsmail Hoca arkadaşlarıyla Kavak'ta mı oturuyordu? Orada mesela oturup orada sohbet yani ederken 99 puanı falan anlatıyordu. Hatırlıyorsun değil mi? Orada
0: evet.
1: Mesela bunu yaptık, hakkım falan yendi derken Fenerbahçe'nin hiç planında olmuyordu. Yoksa Aykut Kocaman geliyordu. O olmayınca ya gel dediler ve zenginliğe bakar mısın? Böyle bir takımın teknik direktörü oldu. Ne yapar bilmiyorum ama hayatı boyunca unutamayacağı bir hatıra bence. Hatta bundan sonraki süreçte başarılı olamazsa bence teknik direktörlüğü de zirvede bırakma anlamında. Hani burada ben bir soluklanayım diyebileceği bir kadroyu yönetecek yani.
0: Bir diğer isim de abi konuşulan Lukaku. İsmi çok fazla konuşuluyor. Lukaku Fenerbahçe için faydalı olur mu?
1: Ya şöyle, şimdi Lukaku ile alakalı fiziksel anlamda ceza sahasını oynama anlamında şahane bir oyuncu. Maç ritmini yakalayamadı. En büyük sorunu onun da çok fazla kas sakatlığı yaşamasıydı geçtiğimiz sezon özellikle. Ama Dünya Kupası'nda problemi ortadan kaldırma adına şahane bir performans. Evet. Ya Fenerbahçe gibi, işte Galatasaray gibi oyunu daha çok 3. bölgede oynayan takımlarda bu tarz oyuncular sakatlık problemi yaşamadığında çok ciddi rakiplere problem çıkartabilecek oyuncular. Şimdi saydığım oyunculara bir de Lukaku'yu koyduğun zaman Fenerbahçe herhalde son zamanların oyuncu kalitesi anlamında en iyi kadrosuna sahip olacağı bir kadro vaat ediyor.
0: Bir de tabii herkesin konuştuğu, hani şu anda henüz tam resmi olarak açıklanmadı ama bitti gözüyle bakılan Greenwood transferi çok büyük bir iş olduğunu düşünüyorum. 24 yaşında bu kadar yetenekli bir oyuncuyu Marsilya'dan, tabii ki yüksek bonservis bedelleriyle ama normaldir.
1: Normal yani.
0: Fenerbahçe'nin getirmesi, Greenwood'u nasıl yorumlarsın?
1: Bir de Fenerbahçe'nin özellikle geçtiğimiz sezon hani kanat oyuncuları organizasyonu açısından bir hayli problem yaşadı değil mi? Yani hatta biz Musabba ile ilgili bu bahsettiğin oyuncuların kalite anlamında çok aşağısında olmasına rağmen Musabba bile zaman zaman o taraftarı driplingle rakip eksilterek heyecanlandırdı. Şimdi bunun en üst seviyesi geliyor. Gerçekten ki burada belirleyici olan şudur. Biz aslında oyuncuların yeteneklerine talip oluyoruz değil mi Muzaffer? Aslında genel olarak talip olmamız ne? Bence oyuncuların hedeflerine talip olmamız lazım. Bilmiyoruz hedefini. Umarım hedefi çok sağlıklıdır. Çünkü çok böyle oyuncu geldi buraya. Yeteneklerine talip olduk ama hedeflerini bilmiyorduk ve hedeflerinin aslında çok da oynamamak olduğunu da gördük. Evet. Çok olumsuz deneyimler var. Umarım Osimhen gibi mesela. Osimhen'in hedefi oynamakmış. Yeteneğine talip oldular ama hedefi de oynamakmış. Eğer Greenwood bu anlamda sağlıklı düşünceyle buraya gelirse herhalde Fenerbahçelilerin özellikle iç sahadaki maçları böyle sabırsızlıkla beklediği ki değişen oyunda kanat oyuncuları çok eski, yani eskiden kanat oyuncuları şöyleydi Muzaffer. Birebir topu aldığında bek pozisyondaki oyuncuları bir hayli problemin içine itiyorlardı. Oyun değişince ki Fenerbahçe en iyi oyununda İrfan'la ve Tadic'le oynadı değil mi? Yani böyle çok heyecanlandıracak kanat oyuncusundan ziyade becerisi yüksek statik oyununu oynadı. Bu öyle değil. Bu geniş alanda ve dar alanda savunma oyuncuları bir hayli problemi itebilecek.
0: İki ayağını da kullanabiliyor.
1: İki ayağını kullanması çok önemli. Dışarı gidebilir, eksiltebilir, merkeze getirip şutla sonlandırabilir. Çok heyecan verici bir oyuncu. Önümüzdeki sene bittiği takdirde gerçekten oyuna çok ciddi renk katacak.
0: Bir de Beşiktaş'ta Salih Özcan transferi gerçekleşti. Beşiktaş için Salih Özcan transferini nasıl değerlendiriyorsun?
1: Ben Beşiktaş'ı bu sene en sağlıklı planlama yapan takımlardan biri olarak görüyorum. Önce sportif direktör, sonra teknik direktör, sonra oyuncu tercihleri ve zaman kaybetmeden oyuncuları kampa yetiştirme düşüncesi. Çünkü çok önemlidir. Kamp dönemindeki tekrar belirleyici olur Muzaffer, oyuncularla yapılan. Salih de aslında orta saha rotasyonu için Orkun'la beraber çok önemli oyuncu. Az oynadı tabii, ister istemez herkes oradan bir eleştiri yapıyor ama orada daha güçlü organizasyonlar var. Burada Salih'in çok ciddi katkı sağlayabileceğini düşünüyorum. Teknik direktörün ve sportif direktörle yapılan planlamanın çok önemli olduğunu düşünüyorum ama Beşiktaş'ta en belirleyici olacak hadise şu: o oyunculara, sportif direktöre ve teknik direktöre gösterecekleri sabır.
0: Abi Beşiktaş'la kapatacaktım ama Fenerbahçe ile alakalı bir soru daha ekleyeceğim. Sen
2: Radyo Gol. Türkiye'nin en genç spor radyosu.
3: Reklam.

0: Reklam bitti.
1: Radyo Gol. Türkiye'nin en genç spor radyosu.
2: Göksel'in çağrısı araçla ortaya karışık başlıyor.
0: Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.

0: Mutlu günler, mutlu hafta sonları sevgili Radyo Gol dinleyicileri. Ben Göksel'in Çağrı Saraç, Ortaya Karışık programında sizlerle birlikteyim ve hemen programımıza başlıyoruz. Eralp Issı hattımızda, hemen ilk konuğumuzla başlıyoruz. Eralp, hoş geldin.
1: Merhaba Göksel'in, tekrardan hoş bulduk.
0: Dünya Kupası'nda heyecan devam ediyor. Çeyrek final aşamaları da tamamlandı. Yarı finaller belli oldu ve dün sabaha karşı saatlerde Arjantin uzatmalara giden karşılaşmada İsviçre karşısında 3-1 kazandı. Lionel Messi bu kez gol atmadı ama asist yaptı ve Arjantin adını yarı finale yazdırdı. Nasıl değerlendiriyorsun karşılaşmayı?
1: Evet, aslında Arjantin açısından gruptan sonraki karşılaşmalara bakarsak efor olarak burada final yolunda diğer takımlara göre daha fazla yorulduğunu söyleyebiliriz. Burada hem İngiltere'ye göre, keza İngiltere'de dün akşam yine uzatmaları oynamış olsa bile, yani Arjantin'in buradaki yarı final yoluna baktığımız zaman yani hem diğer takımlara göre daha kısıtlı bir kadroları vardı, hem de yani burada hem Demokratik Kongo karşılaşması uzatmalara gitti. İşte Mısır karşısında maç her ne kadar uzatmalara gitmemiş olsa bile harcanan efor ve dün akşam da baktığımızda yine 120 dakika süren bir karşılaşma, Arjantin'in özellikle yani performans anlamında çok düştüğünü söyleyebiliriz. Bence bu karşılaşmaların bu kadar yüksek tempoda geçmesi Arjantin'de her turlar ilerledikçe bir nebze olsun güçsüzleştirmeye devam ediyor bu kısıtlı kadro kalitesi yüzünden. Dün akşam da yine buna benzer bir tablo vardı. Evet, Arjantin karşılaşmaya iyi başladı diyemeyeceğim. Çünkü özellikle Arjantin'in golüne kadarki sürece bakarsak, yani ilk 10 dakikalık süreçte bence Murat Yakın burada Arjantin'i çok iyi analiz etmiş ki yani ön alan baskısıyla beraber burada Arjantin'i kırmayı başarmışlardı kornerden gelen gole kadar. Yani gerçekten inanılmaz bir ön alan baskısı sundu burada İsviçre bize ilk dakikalarda. Ama tabii Arjantin'in golünden sonra karşılaşma özellikle ilk yarıda birazcık rölantiye bağlandı diyebiliriz. İkinci yarıda daha sonrasına gelen İsviçre golü bence burada Arjantin'in planlarını tam bozacaktı ki Embolo'nun gördüğü kırmızı kart, ki yani çokça tartışılabilecek bir pozisyon. Ben yani kuralı tam olarak bilmiyorum ama ya hayatımda ilk defa bir VAR'ın uyarısıyla gelen sarı kart gördüm. Yani VAR'ın normalde sarı karta karışıp karışamadığını tam net bir şekilde bilmiyorum ama yani VAR'ın hayatımıza girdiğinden beri ilk defa bir VAR uyarısıyla sarı kart gören bir oyuncu gördüm. O yüzden de bence tartışmaya açık bir pozisyondu. Yani tabii ki burada İsviçre'nin 10 kişi kalması karşılaşmanın kalan dakikalarında burada Arjantin'e yine bir şans doğurdu diyebiliriz ki uzatma dakikalarında gelen hem Alvarez'in hem de Martinez'in golleriyle beraber de karşılaşmayı uzatma dakikalarının sonunda kazanmayı başararak İngiltere'nin rakibi olmayı başardı burada Arjantin.
0: Ve tabii az önce bahsettin Embolo'nun atılışı. Daha önce tabii turnuvada uygulandı yeni bir kural bu da. Paredes eğer o pozisyonda sarı kart görmeseydi pozisyona bakılmayacaktı ama Paredes sarı kart gördüğü için bakıldı pozisyona. Ya şeyi çok gördüm mesela, Ersin abi de öyle bir şey yazmıştı, Ersin Düzen. Hakem bu gözyaşları senden çıkacak falan Embolo'nun. Ben ya bu kadar duygusalla anlamıyorum yani. Ağlıyor tamam da kendi hatasını ağlıyor zaten. Ve ne yapsın hakem, bu seferlik tamamdır. Hani kırmızı kart görmen gerekiyor ama affettim seni, çok tatlı adamsın deyip geçecek değil yani. Futbol oynuyoruz.
1: Ya bir de şöyle bir şey var. Madem böyle bir kural gelmiş, o kuralı uygulandığı için ya burada neden hakem cezalandırılsın ki, ya da neden burada Arjantin'in üzerinde bir ah oluşsun? Onu çok fazla anlamadım. Ya burada tamamen oyuncunun kendi hatası. Yani yaptığı hareket tamamen aldatmaya yönelik bir hareket. Orada Paredes'in herhangi bir müdahalesi olmadan kendisini yere atıyor zaten. Burada hakem en başta kararı vermesi gerekirdi. Yani Embolo'yu görmediği için zaten Paredes'e sarı kart gösteriyor. Daha sonrasında VAR'ın uyarısıyla işler bu noktaya geliyor. O yüzden ya burada çok fazla Embolo'nun işte gözyaşları sizden çıksın falan gibi bir durum olduğunu çok fazla düşünmüyorum.
0: Zaten şöyle bir şey var. O zaman tutarlı olacaksınız. Bunu diyorsanız gideceksiniz. Diyeceksiniz ki o Paraguay maçında da Almiron kuralı için, ya adamın ne dediği belli değil. İşte hani yani yeni bir kuraldı, adam bilmiyordu, alışmamış daha falan deyip Almiron'u savunacaksın orada da.
1: Ya sonuçta yeni de olsa bir kural gelmiş burada değil mi? Önceki turnuvalarda olmaması bir şeyi değiştirmiyor. Yani burada hem oyunculara hem hakemlere zaten turnuva öncesinde bir seminer düzenlenmiyor mu? Yani bunlar yeni kurallar kardeşim, ayağınızı ona göre denk alın. Bundan sonraki süreçte bunlar bu şekilde cezalandırılacak diye en azından ben bir seminer geçildiğini düşünüyorum. Hem oyunculara karşı hem de yeni kurallar neticesinde hakemlere karşı buna dikkat edin diye. Ya o yüzden burada evet oyuncunun aklına kalmayabilir ama bütün kurallar, yani yeni gelen bütün kurallar zaten oyunculara kitapçık halinde söyleniyor seminerlerde. Ardından da zaten kendileri bu konuda daha da bilgi sahibi oluyorlar.
0: Peki bir diğer tarafta tabii Julian Alvarez maçın kilidini açan isimdi gerçekten. Alvarez'e nasıl bir parantez açarsın?
1: Evet, baktığımız zaman yani Messi dışında çok formsuz bir Arjantin vardı turnuvanın bu safhasına kadar. Özellikle hücum performansı konusunda yani 2022 Dünya Kupası'nda Messi'nin en büyük yardımcısı Di Maria'ydı. Ancak bu turnuvada Di Maria gibi bir yardımcı olmaması Messi'ye özellikle sosyal medyada da çokça tartışıldı burada. Özellikle işte bir yıldız 10 asker tabirleri üzerinden. Ya burada tabii ki beklentiler Alvarez'in üzerindeydi. O Di Maria'nın yaptığı işleri bu turnuvada Alvarez'in yapması bekleniyordu. Ancak turnuvanın bu safhasına kadar nispeten tutkun bir Alvarez gördük ki yani geçtiğimiz sezonuna da bakarsak Atletico Madrid'de özellikle iyi bir sezon geçirdi ki yani belki de bir transfer yapacak ve Barcelona'ya gidecek bu turnuvanın ardından. Yani kendisi zaten grup maçlarının ardından da böyle bir transfer beklentisinin olduğundan bahsetmişti. Ama turnuvadaki performansına bakarsak özellikle geçtiğimiz sezon içerisindeki Alvarez'i aratan bir performanstı. Ta ki dün geceye kadar, hatta sabaha karşı ya kadar attığı golle bence tekrardan o Alvarez'i bizlere gösterdi ki yani burada Arjantin tekrardan bir şampiyonluk yaşamak istiyorsa bu tip bireysel performanslara da ihtiyacı var. Yani Messi sizi bir yere kadar taşıyabilir. Çünkü rakiplere baktığımız zaman yani çok formda bir Bellingham ve İngiltere geliyor. İşte diğer tarafa bakıyoruz. Lamine Yamal'lı İspanya var. Diğer tarafında işte çok formda bir Fransa var ki yani Los Galacticos seviyesinde bir Fransa. O yüzden de eğer Arjantin burada tekrardan kupaya uzanmak istiyorsa bu tip bireysel performanslara kesinlikle ihtiyacı var. Yani Alvarez'den bu ekstra katkıyı İngiltere karşısında da görmesi gerekiyor bence Arjantin'in. Hatta finale çıkarsa burada İspanya-Fransa eşleşmesinin galibiyle oynayacak. O karşılaşmada da bu tip yani ekstra performanslar Arjantin'e gerekiyor. Eğer bu tip ekstra performanslar gelmezse zaten yani kupaya uzanması da şu an itibariyle bana kalırsa çok zor Arjantin'in.
0: Peki bir diğer karşılaşmada İngiltere ve Norveç arasındaydı. Uzatmalara giden bir başka karşılaşma. Bellingham'ın iki golü ve Sheldorp'un harika golü ama yeterli olmadı Norveç için. Alexander Sørloth özelinde gerçekten büyük eleştiriler var. Burada Sørloth tabii eleştirileri hak ediyor ama bir kanat oyuncusu değil ve kanada hapsediliyor Norveç'te. Nasıl değerlendiriyorsun?
1: Evet, ben Norveç'in formasyonunu baştan hatalı buluyorum. Yani burada Sørloth dediğimiz adam net bir pivot santrafor. Burada kanada hapsedilecek ya da işte çizgiye basıp top sürebilecek meziyetlere sahip bir oyuncu değil. Ha burada pozisyonu aklıma geldi şu anda. Pozisyonda bence Haaland'a pas vermesi gerekirdi kesinlikle ama oyuncu da burada kendisini göstermek istiyor. Özellikle suskun bir turnuva geçirdi kendisi de. O yüzden burada üstündeki baskıyı en azından atmak için gol atmak istedi ama burada savunmada yerleşince zaten pozisyondan sonuçsuz ayrıldı Norveç. Yani dediğim gibi orada kesinlikle Haaland'a pas vermesi gerekirdi. Haaland'a pas verdiği takdirde bence Haaland çok rahat bir şekilde golü atabilirdi. Ve o pozisyon gol olsa maç 2-0 olacaktı. Burada İngiltere'nin işleri ciddi derecede zorlanacaktı kalan dakikalarda. Ama yani bunların hepsi tamamen varsayım. Sørloth orada pas vermedi. Kendi vurmayı tercih etti ve ardından da İngiltere 2 gol buldu Bellingham'la beraber. Üst tura çıkan isim oldu İngiltere. Ya burada İngiltere'nin ilk golünde aslında Göksel'in bilmiyorum gördün mü sosyal medyada. Topun kamera şeyine çarptığı söyleniyor. Kamera kablosuna evet, çarptığı gördüm. Söyleniyor ki yani sosyal medyada pozisyonun tekrarını izleyince de hakikaten bir topta yön değiştirme var. Yani FIFA da bu konuda açıklama yaptı aslında. Topun sensörlerine baktığımızda topa herhangi bir şey değmiyor dedi. Ama ya pozisyona baktığımız zaman ya sanki top ya erken bir şekilde iniyor yere. Ardından da Bellingham'ın golü geldi zaten o pozisyonda. Maç 1-1 oldu. İkinci yarıda Norveç tekrardan gol buldu. Ancak VAR incelemesi sonucunda pozisyonda faul olduğu neticesinde gol iptal edildi. Ardından gelen Bellingham golü de zaten uzatma dakikalarında maçın skorunu tayin etti İngiltere adına.
0: Ama burada eldeki tek veri de topun titreşim verisi olduğu için yani ona inanmaktan başka bir çare yok ki. Yani geri kalan her şey komplo teorisyenliği oluyor.
1: Evet, senin de söylediğin gibi aslında. Yani benim aklıma da ilk Fenerbahçe Galatasaray derbisi geldi. Burak Yılmaz'ın bir aşırtma şutu vardı. Yani yine benzer bir pozisyonda topun havada sektiği söyleniyordu. Yine benim aklıma da ilk o geldi aslında bu pozisyonlardan. Tabi o zamanlar yani bahsettiğim olay 2012 olması lazım ya da 2013 olması lazım. Ya yani bundan neredeyse 14-15 sene önceki bir pozisyon. Tabii ki aynı teknolojilere sahip değiliz. Yani topun verisini de açıkladı burada FIFA ve topa hiçbir şeyin değmediğini söyledi. Ya yani tabii ki de burada güven kaynağımızın bu olması gerekiyor. Çünkü yani elde alabileceğimiz başka bir veri yok bu konuda.
0: Peki bir diğer tarafta da tabii ki diğer çeyrek final aşaması turnuvanın yani ağacın diğer tarafına baktığımızda yarı final belli oldu. İspanya ve Fransa karşı karşıya gelecek. Tabii o eşleşmeleri de konuşacağız ama öncesinde çeyrek finalleri konuşmaya devam edelim. Fransa-Fas mücadelesinde Saibari'nin sakatlığı sonrasında Fas iyice gardı düşmüş bir hale almıştı ve Fransa Paraguay'a nazaran daha kolay geçti Fas engelini. Nasıl değerlendiriyorsun?
1: Evet, Paraguay birazcık psikolojik üstünlüğü saha içerisinde almaya çalışmıştı ki yani karşılaşmada şiddet dozu da bir hayli artmıştı aslında Paraguay-Fransa karşılaşmasında. Tabi burada Fas birazcık Paraguay'a nazaran saha içerisinde maçı kazanmak isteyen bir ekip. Bunu önceki turlarda hem Kanada eşleşmesinde hem de Hollanda eşleşmesinde görmüştük zaten. Ki bir önceki Dünya Kupası'ndan da zaten en büyük sürprizlerinden birisiydi Fas'ın üst turlarda yer alması. O yüzden bu turnuvada aslında daha oturmuş bir Fas'la beraber tekrardan aynı başarıyı bekliyorlardı ki yani karşılarına turnuvanın en büyük favorisi Fransa çıkana kadar. Yani yine iyi dayandılar Göksel'in bence ilk yarıda. Yasin Bono penaltıyı da kurtardı. Tabii o penaltı pozisyonunda o bekleme süresinin artması bence Mbappe'yi de ciddi derecede etkiledi diyebiliriz. Onun ardından da zaten ikinci yarıda gelen Fransa golleriyle burada Fas engeline nispeten kolay geçmiş oldu. Yani ben karşılaşma öncesinde ya Fas'ın en azından biraz daha diş geçirebileceğini düşünüyordum Fransa'ya. Yani her ne kadar turu Fransa'nın geçeceğini düşünsem de yani Fas'tan yine birazcık daha iyi bir performans bekliyordum. Ama senin de söylediğin gibi Saibari'nin sakatlığı burada Fas'ın da bütün planlarını bozdu diyebiliriz. Yani Fransa dediğim gibi az önce bu turnuvanın zaten en büyük favorisi. Yani herhangi bir eleme turunda elenseler turnuvanın en büyük sürprizi olacak bir takım zaten. O yüzden burada Fas'ı da nispeten kolay göstermesi Fransa adına çok büyük bir sürpriz olmadı bana kalırsa.
0: Ve bir diğer tarafta da tabii Belçika-İspanya mücadelesi. Belçika ABD maçındaki oyununu oynasa belki farklı şeyler olabilirdi ama ya şunu görüyoruz ama görmemize rağmen devam ediyorlar. Tamam bir güç farkı var ama ya korkak oyun oynayan takımlar hiçbir zaman başarılı olamıyor bu turnuvada. Özellikle Kolombiya-İsviçre maçı da çok büyük örnek. Kolombiya maçın favorisiydi. Kendi oyununu oynasa mesela orada İsviçre'nin neredeyse şansı yoktu ama Kolombiya bile korkak oynadı ve kaybetti. Belçika da bunun cezasını çekti.
1: Ya Kolombiya belki de bu akşam yarı finale yükselecekti yani o karşılaşmada o kadar korkak oynamasalar. Çünkü her zaman Arjantin'e ters gelen bir takım olmuştur Kolombiya. Sen de çok güzel özetledin burada aslında mevzuyu. Yani Belçika kendi oyununu oynamaya çalışsa yani sen de az önce bahsettin. Önceki turlardaki performansını yansıtmaya çalışsa burada belki de bir şansı olabilirdi. Ama tamamen İspanya'ya odaklı bir oyun planı seçti burada. Belçika milli takımı. Bunun sonucunda da gelen Merino golüyle turnuvaya veda ettiler. Yani bu sonucu herhalde en çok Beşiktaşlar sevinmiştir Trossard meselesinden dolayı. En azından o mevzu artık kesinlikle kazanacak siyah beyazlar adına. Yani karşılaşmaya gelecek olursak bence İspanya iyi başladı karşılaşmaya. Ardından beklemediği bir gol yedi bana kalırsa İspanya. Burada Belçika'nın skoru 1-1'e getirmesi bence De La Fuente'nin de bütün planlarını bozdu. Çünkü bence bunu beklemiyordu. Yani karşılaşmayı daha kolay kapatabileceğini düşünüyordu bence İspanya burada. Ama gelen golle planları bozuldu diyebiliriz. Ama 1-1'in ardından da yine nispeten çok sönük bir Belçika performansı izledik. Yani burada galibiyete ulaşabileceği ya da turu geçebileceği pozisyonları yakalayabilirdi. Ama ya bu korkak oyun yüzünden Belçika adına konuşuyorum. Maalesef tur kapısı aralanmadı ki ya bir önceki turunda zaten kahramanı Merino yine son dakikalarda sahneye çıktı. Portekiz'in ardından burada Belçika'yı da son dakika golüyle yıkmayı başardı ve burada Fransa'nın rakibi oldu İspanya.
0: Ve yarı finallere baktığımızda Fransa, İspanya nasıl değerlendiriyorsun? Ya bir Avrupa klasiği, keyifli bir mücadele.
1: Evet yani aslında geçtiğimiz sezona bakarsak burada İspanya'nın çok sansasyonel bir skorla galibiyeti var Fransa'ya karşı ama şartlar asla aynı değil. Yani Fransa bu turnuvaya turnuvanın en büyük favorisi olarak geldi. Hem oynadıkları oyun hem de yani kadro kalitesi olarak hakikaten inanılmaz alternatifli bir kadro. Hücum açısından bakarsak yani bana kalırsa rakibi olmayan bir milli takım kadrosu Fransa. Burada da zaten İspanya karşısında bence karşılaşmaya favori olarak çıkacaklar ve erken dakikalarda bir gol bulursa Fransa burada çok farklı bir skor da görebiliriz. Çünkü yani en son Euro'yu kazanan İspanya'dan şu an için bana kalırsa eser yok. Yani o İspanya performansının gerisinde bir İspanya görüyoruz bu turnuvada. Her ne kadar yarı finale çıkmış olsalar da. Yani benim burada tercihim tabii ki Fransa olacaktır. Yani kupa için de zaten en büyük aday bana kalırsa Fransa. Ama ya burada İspanya'da eğer Fransa'ya diş geçirmek istiyorsa burada işler birazcık da Lamine Yamal'a kalıyor. Lamine Yamal'ın performansı bence burada ana etken olacaktır. İspanya'da eğer ki Yamal da önceki turlardaki gibi o istediği performans sergileyemezse ve formsuz bir grafik sergilerse burada Fransa bence İspanya'yı kolay gösterebilir.
0: Bir diğer eşleşmede İngiltere ve Arjantin nasıl değerlendirirsin?
1: İki yorgun takım sahaya çıkacak çünkü baktığımız zaman dün geceki karşılaşmaları iki karşılaşmada uzatmalara gitti. Burada konuşmamızın başına da belirtmiştim. Özellikle Arjantin harcadığı efor yüzünden çok fazla zorlanıyor karşılaşmanın ilerleyen dakikalarında. Ya o yüzden de burada İngiltere'ye karşı bence erken gol bulmaları gerekiyor. Hatta erken iki gol bulması gerekiyor. Çünkü Arjantin açısından her zaman 1-0 tehlikeli bir skor. Yani bunu hem Demokratik Kongo karşısında hem de dün akşam İsviçre karşısında bir kez daha gördük. Yani 1-0'ı iyi oynayabilen bir takım değil Arjantin. O yüzden burada yani minimum 2 gol bulması gerekiyor ki karşılaşmanın ilk yarısında özellikle ikinci yarıya rahat şekilde başlasın. Ama bunun da çok kolay olacağını düşünmüyorum. Çünkü karşılarında özellikle formda bir Bellingham'la beraber formda bir İngiltere milli takımı var. Burada Harry Kane'le beraber kendisini çok iyi tamamlayan bir oyuncu oldu. Özellikle dün akşamki karşılaşmada Harry Kane gol atmasa da özellikle bağlantı yollarında ne kadar kaliteli bir forvet olduğunu bizlere bir kez daha gösterdi. Yani dediğim gibi Gülsün, eğer ki Arjantin karşılaşmanın ilk dakikalarında bir gol bulamazsa burada turun favorisi bana kalırsa İngiltere olur. Yani zaten hem kadrolara hem de oynadıkları oyuna da bakınca İngiltere'nin bir tık daha önde olduğunu herhalde varsaymamız çok güç olmaz diye tahmin ediyorum. Çünkü ya Arjantin gerçekten grup karşılaşmalarına çok kolay bir şekilde geçti. Ama yani gruptan sonraki maçlarına bakınca Demokratik Kongo olsun, Mısır olsun, dün akşamki İsviçre karşılaşması olsun hakikaten çok zorlandılar. Yani kendilerinden beklenmeyecek seviyede zorlandılar. O yüzden de yani burada artık Arjantin'in pili bitmiş de olabilir.
0: Yani kesinlikle ama şu aşamadan sonra yarı finale kadar ki Messi'nin o yan parçaları az önce de belirttin. Di Maria mesela bu katkıyı verebilen isimler olmadığını varsayarsak yani Arjantin buraya kadar gelişi bence büyük bir başarıydı ki yani 38-39 yaşındaki bir adamın gol krallığından bahsediyoruz.
1: Ben size de çok fazla anlam veremiyorum Gülsün. Yani elinde çok formda bir Nico Paz var. Yani sen bu oyuncuyu da vermedin turnuvada. Yani anlamıyorum Gökhan. Burada aslında ofansif katkı sağlayacak isimlere yönelmesi gerekiyor Scaglione'nin. Özellikle orta saha kurulunda hiç beğenmiyorum. Yani kanatsız tamamen 4 tane kesici orta saha ile çıktı. İşte burada McAllister, Enzo Fernandez, De Paul ve Paredes ile beraber. Yani burada en azından biraz daha ofansif oyunculara yer vermesini beklerdim ama yani Nico Paz'ı hiçbir oyun planında kullanmadı Scaglione. Buna da cidden çok şaşırdım yani turnuva genelinde. Yani bence en azından dün akşam değerlendirmesi gerekiyordu Nico Paz'ı.
0: Kesinlikle Scaloni'nin ben de iyi bir turnuva geçirdiğini düşünmüyorum. Yani ama Nico Paz'da da aynısını görecektik muhtemelen. Şöyle bir şey var Arjantin'de. Biraz gerginlikten sanıyorum sorumluluk alabilen oyuncu sayısı çok az. Çünkü Julian Alvarez de dünkü golün... Yani öncesinde çok kötü bir performanstı. Turnuva genelinde de öyle. Lautaro'dan aynısını görüyoruz. Almada ne yaptığı belli değil. Yani hiçbir oyuncu kendi performansını düzgün bir şekilde gösteremiyor. Ve bu da Arjantin'i yaralıyor. Messi yalnız kalıyor. Hatta Messi'den sonra en çok sorumluluk alan ve artı yazan isim Leandro Paredes herhalde.
1: Yani kesinlikle katılıyorum söylediğine. Paredes zaten Mısır eşleşmesinde de turu getirebilecek müdahalelerden birisine yapmıştı uzatma dakikalarına, yanlış hatırlamıyorsam 90+3. dakikada. Dün akşam da yine iyi bir orta saha performans sergiledi ama yani burada senin söylediğine çıkıyor iş biraz. Messi dışında sorumluluk alan bir oyuncu yok. Sorumluluk alabilecek birçok oyuncusu olmasına rağmen hiçbir şekilde o sorumluluğu asla almıyorlar. Yani hücuma bakıyoruz, Lautaro Martinez'in var, işte Julian Alvarez'in var ama yani bu oyuncular dün akşama kadar çok kısır bir turnuva geçirdi.
0: Peki, buradan transfer sürecine geçelim. Transfer sürecinde Trabzonspor durmak bilmiyor gerçekten. Prestiani, Aral Şimşir'den sonra gelen hamle.
1: Yani herhalde bu transfer döneminin şu ana kadarki en iyi takımı Trabzonspor. Özellikle Aral Şimşir hamlesi benim çok şaşırdığım ve ya hakikaten de ligimize geldiği için çok mutlu olduğum bir isimdi. Geçtiğimiz sezon Danimarka'da yılın oyuncusu seçilmişti zaten Aral Şimşir ve gol katkısına bakarsak ikisinde de çift taneleri görmüş bir oyuncuydu. Yani burada Trabzonspor'un özellikle aldığı bedele de bakarsak bence çok büyük bir transfer başarısından bahsedebiliriz burada Aral Şimşir'in Trabzonspor'a gelmesi hakkında. Yani onun ardından Prestiani'nin ismi de geldi. Turnuva başlamadan önce Cabral gelmişti Trabzon'a. Cabral'ı da zaten Arjantin karşısına attığı harika golle hatırlıyoruz. Yani burada hakikaten Trabzonspor yani böyle kağıt üzerinde yıldız değil ama yani gerçekten görev adamı isimlere gidiyor ve bu isimlerden bence yeni sezonda da ciddi katkı alacaklar. Burada forvet konusunda da Arokodare ismi geçiyor Wolverhampton'dan. Yani onu da alırlarsa bence ya tekrardan bir Onarçı performansı izletebilir bizlere. Yani bizim ligimizde her zaman yani uzun boylu pivot santrafor iş yapıyor ve Fatih Tekke de burada pivot santraforları ne kadar iyi işleyebildiğini biliyoruz zaten. Özellikle geçtiğimiz sezonki Onarçı performansının ardından kendisi gol kralı olmuştu Şomorodov'la beraber. O yüzden burada eğer Arokodare ismini de bitirebilirse Trabzonspor yani yeni sezon açısından da hakikaten yani iddialı bir kadroyla girecekler gibi duruyor sezona.
0: Tabii Beşiktaş da hareketli bir transfer dönemi geçiriyor. Takıma gelen isimler var. Doğan Alemdar, Alexander Nübel, öne çıkan isimler Salih Özcan. Trossard konusu da bitmeye yakın ama bir forvet eksiği hala Beşiktaş'ta var. Beşiktaş'ın hangi isimlere yöneleceğini düşünüyorsun? Çünkü Vlahovic olmayacak gibi.
1: Ya senin de söylediğin gibi Vlahovic olmayacak gibi. Burada en büyük aday Lukaku ama Lukaku'nun da en büyük soru işareti yani geçtiğimiz sezonki sakatlıkları. Yani neredeyse tam bir sezon kaçırdı geçtiğimiz sezon. Bu sene evet Belçika milli takımıyla iyi bir performans sergiledi ama oyuncuya baktığımız zaman yani 90 dakika çıkartabilecek bir kondisyonda olmadığını bence bu turnuvada bir kez daha gördük ki zaten son turlarda da Deketelare kendisine formayı aldı burada Lukaku'dan. Ya Beşiktaş'ta evet bir forvet beklentisi var ama Beşiktaş burada acele etmeyecek forvet konusunda. Ya bunun da en büyük sebebi Yang Yuof. Ya o yüzden böyle Beşiktaş'ın haldır haldır forvet arayışına girme gibi bir durumu yok. Eğer ki Vlahovic olsaydı ki yani şu an için süreç olumsuz gibi duruyor. Yani oyuncu Türkiye'ye sıcak bakmıyor. Beşiktaş her ne kadar kendisinin yani hem imza bedeli hem de maaş beklentisi olarak taleplerini karşılıyor olsa da bu transfere sıcak değil Vlahovic. En azından şu an için Türkiye Ligi'ne sıcak bakmıyor. O yüzden de ya Beşiktaş şu anda forvet konusunda birazcık frene basmış vaziyette. Burada Yang Yuof olduğu için en azından Beşiktaş birazcık fırsat transferi kovalayacak gibi gözüküyor Göksel'in. Onun dışında Trossard Beşiktaş adına bence çok önemli bir hamle oldu. Yani ligimizde çift yani gol asist katkısı sağlayabilecek bir oyuncu. Çift taneleri çıkacak bir oyuncu bana kalırsa. Ki geçtiğimiz sezon Arsenal'in Premier Lig şampiyonluğunda da en önemli 3 oyuncusundan biriydi bana kalırsa Leandro Trossard. O yüzden ya burada oyuncunun maliyetine bakmaksızın bence Beşiktaş'a çok ciddi bir katkı sağlayacaktır. Artık sadece resmi sözleşmeyi imzalaması kaldı Trossard'ın da. Belçika'nın Dünya Kupası'na elenmesinin ardından artık Beşiktaş da kendisini bu hafta içerisinde İstanbul'a davet edecektir diye düşünüyorum. Artık resmi sözleşme imza atması için kaleci konusu Beşiktaş iki iyi kaleci transfer etti. Hem Doğan Alemdar hem de burada Alexander Nübel'i transfer etti. Nübel'e bakarsak Stuttgart'ta iyi bir dönem geçirdi.
0: Stuttgart'ın
1: özellikle Bundesliga'da sen daha iyi bilirsin zaten yani maçlarını anlattım birçok kez. Ya özellikle ligde 3. olduğu sezona bakarsak Nübel de o takımın bel kemiklerinden birisiydi. O yüzden ya Beşiktaş'ın en azından Temmuz ayı içerisinde yani Temmuz'un başı itibariyle bu tip bir kaleci transfer etmesi bana kalırsa bir transfer başarısıdır. Ki yani oyuncunun alacağı maaşa ve bonservise de bakarsak yine bir burada transfer başarısı olduğunu söylememiz bence çok güç değil. Beşiktaş kalesine iyi bir ekleme yaptı bence. Beşiktaş son yıllarda kale kaleci konusuna çok çekmişti. Özellikle Erçin Destanoğlu'nun ve Mert Günok'un düşen performansı burada savunma kurgusunu da ciddi derecede etkiledi. O yüzden ben Alexander Nübel transferini çok değerli buluyorum. Yani Nübel'in eksileri var mı? Kesinlikle var. Yani burada bence oyuncu, evet, birebir de çok iyi bir oyuncu. Gelen şutları karşılama konusunda çok iyi bir oyuncu. Ama ayak kalitesi beklediğimiz kadar iyi bir futbolcu değil. Ama yani şu an için geriden oyun kurma önemli değil. Beşiktaş'ta tutanım iyi olması önemli. O yüzden de bence Alexander Nübel de iyi bir ekleme oldu Beşiktaş tarafına.
0: Ki ya Beşiktaş iki kaleci hamlesi beklemiyordum ben. Yani sadece Doğan Alemdar alınsa bile ben yani uygun bulurdum mesela.
1: Evet, Doğan da iyi bir kaleci baktığımız an. Evet, Başakşehir'de burada yedek kaldı ama baktığımız an tavanı yüksek bir kaleci. Ren'e gitmişti yanlış hatırlamıyorsam Kayseri Spor'un ardından. Ben Ren'de kalacağını düşünüyordum ama tabii ki tutunamadı orada. Ardından ligimize tekrardan döndü. Yani yaşı da daha genç Göksel'in, yanlış hatırlamıyorsam ya 21 ya da 22 yaşında olması lazım. O yüzden ya bu potansiyelini kullanırsa da ilerleyen yıllarda bence Beşiktaş'ın as kalecisi de olabilir Doğan Alemdar. Yani yani yarın bir gün Beşiktaş'ın as kalecisi olarak Doğan Alemdar'ı görürsek Nübel'in ardından, ya ben asla şaşırmam bu konuya.
0: Ersin Destanoğlu da bu arada ilginç bir hamle, El Cazeera ile anlaştı. Hiç beklemediğim bir hamle.
1: Evet, kesinlikle benim de hiç beklemediğim bir anla. Yani dün görünce de bir ekrana bir iki saniye böyle baktım, yani bir şoka uğradım. Çünkü oyuncu konusunda hem Premier Lig'den hem de İspanya Ligi'nden teklifler olabileceği konuşuluyordu. Ama ya Erçin'in burada tercihi Birleşik Arap Emirlikleri oldu. Ya bilmiyorum Göksel'in, henüz genç bir kaleci kendisi de, yani 2001 doğumlu, henüz 25 yaşında olan bir kaleci ki yani bir kaleci için ya önünde en az 12-13 senelik bir kariyer olduğunu varsayarsak, burada Avrupa'ya gitmesi bence kariyer açısından daha doğru olabilirdi. Ya burada Arabistan'a da gitmiyor, Birleşik Arap Emirlikleri'ne gidiyor. Ya çok fazla yakından takip ettiğim bir lig değil ama yani çok üst düzey bir lig olmadığını varsayabiliriz herhalde.
0: Ya kesinlikle. En azından Suudi Arabistan'da özellikle kaleciler daha fazla kendini gösterebiliyordu. Eduard Mendy gibi isimler burada ön plana çıkıyor ki Yasin Bono da orada Al Hilal'in kalecisi. Peki Galatasaray'daki sessizlik, yani Eral, ben bu sessizliği tanıyorum. Bu sessizlik yani rakipler için çok sevinecekleri bir sessizlik olmamalı bence. Çünkü yani yine yönetim eleştirileri, transferler nerede şeklinde falan bir bekleyiş var, sessizlik var. Ama ya bu sessizlikler genelde Osimhen'le, Leroy Sané'yle falan sonuçlanıyor. Ben yine Galatasaray'dan ultra bir isim bekliyorum.
1: Evet, aslında geçtiğimiz sezonki süreçlere de bakarsak, tabi Osimhen süreci medyaya neredeyse her gün yansıdı. Ancak Leroy Sané, yani hiç kimsenin beklemediği anda resmi açıklama gelmiş bir transferdi. Galatasaray'da bence yine bu tarz bir bekleyiş var. Galatasaray doğru isimlere yönlenmek istiyor. Yanlış hatırlamıyorsam Uğurçuk bu ismi şu anda gündemdeydi orta saha için. Torreira'nın yanına Lemina yerine transfer etmek istedikleri isim. Onun dışında tabii ki yıldız transferi Galatasaray taraftarı da bekliyor haliyle. Çünkü gelecek sezon yine Şampiyonlar Ligi'nde yer alacaklar ve yani geçtiğimiz sezonki başarıları tekrar etmek isteyen bir Galatasaray var. Ya burada Bruno Fernandes ismini gördüm ama yani çok fazla ihtimal vermedim açıkça konuşmak gerekirse, ama ya burada işin içinde de Galatasaray olunca asla asla diyemiyorsun Göksel'in. Yani ya adamlar geçen sene Sané'yi transfer etti. Ondan önceki sene Osimhen'i transfer etti. Yani o yüzden de burada yarın bir gün ne bileyim bir Bruno Fernandes hamlesi gelirse de Galatasaray tarafından hiç kimse şaşırmasın. Ki bu sene Bernardo Silva'yı da aslında kovaladılar ama oyuncunun tercihi haliyle Real Madrid oldu Mourinho faktörüyle beraber. Ama dediğim gibi yani Galatasaray'da da ilginç hamleler göreceğiz bence önümüzdeki günlerde.
0: Peki öte yandan Fenerbahçe'de Greenwood transferi artık bitti. Vedat Muriç takıma katılan isimlerden. Burada Ake konusu özellikle kimsenin beklemediği bir anda iyi bir hamle. Yani kimse hiç adını duymamış takar kendini, yani duyuyorduk diyen yalan söylüyordur. Bir anda açıklandı. Beyaz Yıldırım'ın aslında transfer politikası da budur. Yani daha önce de hatırlıyoruz mesela Greenwood olayını resmi hesap yalanladığında, yani hepimiz artık Greenwood'un alındığını anlamıştık. Roberto Carlos da aynı şeyi yapmıştı çünkü Aziz Yıldırım, hatırlıyoruz. Fenerbahçe'yi nasıl değerlendiriyorsun transfer anlamında ve Gornik maçına kadar Fenerbahçe'den bir başka transfer bekliyor musun?
1: Evet, aslında sen çok iyi özetledin burada. Greenwood süreci eğer ki medyaya yansımamış olsaydı bence Fenerbahçe tarafından çoktan bitmiş bir transfer hamlesi olacaktı. Bence oyuncunun yani şu ana kadar gelmeme sebebi Marsilya'nın ekstra istekleri. Buradaki Zaten Hakan Safi'nin anlaştığı bedelin de altında olacağı konuşuluyor, bonservis bedelinin. Hakan Safi yanlış hatırlamıyorsam 50 milyon euroya anlaşmıştı Marsilya ile. Burada Sayın Aziz Yıldırım ve ekibinin 39 milyon seviyesinde oyuncunun bonservis konusunda anlaştığı söyleniyor. Bu da bence bir transfer başarısıdır. Yani Göksel'in Greenwood inanılmaz bir transfer bana kalırsa. Oyuncu hala genç bir isim ve yani son 2 senedeki istatistiklerine baktığımız zaman yani bir kanat oyuncusu anlamında hakikaten de yani bir oyuncu daha ne kadar olabilir dedirten istatistikler. Yani oyuncunun geçtiğim sezonki istatistiklerine bakıyorum. Yani ne Vinicius Junior ne de Lamine Yamal bu istatistikleri sağlamış değil. Ha tabii burada lig farkını da söyleyebilir dinleyicilerimiz ama yani bir kanat oyuncusu için hakikaten çok iyi istatistikler ve yani ileride Greenwood'dan da para kazanabilir Fenerbahçe. Çünkü oyuncu hala 24 yaşında olan bir isim. Ve yani prime'i diye adlandırabileceğimiz dönemi hala yaşayan bir isim. Yani performansında herhangi bir düşüklük yok. Yani oyuncu zaten Manchester United döneminde yaşadığı sıkıntıları yaşamasa, yani ailevi sebepleri, yani o şiddet olaylarını yaşamasa zaten buralara düşecek bir oyuncu da değildi. Zaten Manchester United'ın şu anda herhalde hala az kanadından birisiydi Mason Greenwood ismi. O yüzden de burada Fenerbahçe bence çok değerli bir hamle yapacaktır diye düşünüyorum. Yani burada yani direkt olarak şampiyonluk hamlesi bana kalırsa. Yani Osimhen nasıl şampiyonluğa direkt olarak etki ettiyse burada Fenerbahçe tarafı da en az Osimhen kadar ses getirebilecek bir hamle yapıyor ki ya Greenwood da hala çok formda olan bir isim. Az önce de belirttiğim gibi son 2 senede 46 gol atmış bir isim Göksel'in. Yani bir kanat oyuncusu açısından inanılmaz istatistikler bunlar. Burada eğer ki Fenerbahçe transferi bitirirse ki bu saatten sonra çok fazla bu transferin iptal olacağını düşünmüyorum. Yani ligimiz açısından da Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi yolu açısından da çok kıymetli bir eklem olacaktır. Nathan Ake'ye değindin. Nathan Ake resmi açıklama gelene kadar senin de bahsettiğin gibi kimsenin beklemediği bir hamleydi. Tamamen gizli bir operasyonla Fenerbahçe'nin transfer ettiği bir isimdi ki yani ben özellikle ayak kalitesi olarak da çok beğendiğim bir oyuncu Nathan Ake. Burada ben İsmail Hoca'nın yeri geldiği zaman sol stoperden ziyade sol bekte de deneyeceğini düşünüyorum kendisinin. Özellikle burada Archie Brown'dan o istediğini alamazsa İsmail Kartal bence en az bir 15-20 maçta da kendisini sol bekte görebiliriz. Yani o Fenerbahçe taraftarı da asla şaşırmasın bu duruma. Bu oyuncu sol stoper değil miydi? Niye sol bekte oynuyor gibisinden? Çünkü oyuncu ayak kalitesi de iyi bir oyuncu. Ya oyuncu hakkında herhalde söyleyebileceğimiz en büyük dezavantaj oyuncunun boyu. Ligimizde özellikle pivot santraforların olduğunu varsayarsak yani burada hava toplarında problem yaşayabilir kendisi ama kesicilik anlamında ve ayak kalitesi anlamında bence ligin üstünde bir stoper transfer etti Fenerbahçe. Son olarak da Vedat Muriç. Vedat Muriç zaten bu coğrafyayı ve Fenerbahçe'yi bilen bir oyuncuydu. O yüzden bence önüne bir forvet alınmasa bile iyi katkı sağlayacaktır ki geçtiğimiz sezonda zaten Mbappe'nin ardından La Liga'da gol krallığında ikinci olmuş bir isimdi ki burada takımı Mallorca'nın da gollerinin neredeyse yarısını atmış bir oyuncudan bahsediyoruz. O yüzden yani burada oyuncunun yaşına bakmaksızın en az 2 sene maksimum performans alabileceğiniz bir isim Vedat Muriç ismi de.
0: Mehmet Bey diyor ki selam Göksel'in Galatasaray'ın sessizliği konusunda sana katılıyorum. Erel Pısı, Leslie hakkında ne der acaba, tanıdığı bir futbolcu mu?
1: Çok fazla izlediğim bir oyuncu mu? Kesinlikle değil ama oyuncuyu az çok tanıyorum tabii ki de. Burada bence dinamizm açısından Galatasaray'a katkı sağlayacaktır. Ama burada oyuncudan yani bir gol katkısı ya da bir asist katkısı beklememiz bence güç olacaktır şu seviyede. Çünkü oyuncu bu özellikleriyle ön plana çıkan bir oyuncu değil. Oyuncu biraz daha box to box dediğimiz savunmadan topla alıp topu ileriye taşıyan bir oyuncu. Burada Lucas Torreira'nın da gol katkısının sınırlı olduğunu varsayarsak burada bu ikilinin önüne tartışmasız bir isim alması gerekiyor Galatasaray'ın. Çünkü ya burada Osimhen'in ya da Leroy Sané'nin, Barış Alper'in gol yükünü en azından orta saha anlamında çekecek bir isme de ihtiyacı var. Burada Torreira ve Uğurçuk bu ismin ikilisinden yeterli seviyede gol katkısı alamazsınız. O yüzden de burnlarının önüne az önce de bahsettiğim gibi en azından Bruno Fernandes kalitesinde ya da ligde en azından 10 gol 10 asist tabela yapabilecek bir ismi önlenmesi gerekiyor Galatasaray'ın. Burada dediğim gibi uçuk bir ismi birazcık daha savunmadan topla alıp topu ileriye hızlı taşıma konusunda iyi olan bir isim. Ama baktığımız zaman az önce dediğim gibi gol asist katkısı çok fazla beklememiz lazım kendisine.
0: Peki Erel, çok teşekkür ediyorum değerli yorumların için.
1: Ben teşekkür ederim Göksel Hanım, da yayınlar dilerim.
0: Teşekkürler. Erel Pısı ile birlikteydik sevgili Radyo Gol dinleyicileri. Araya gidiyoruz, aranın ardından kaldığımız yerden devam edeceğiz.
2: Göksel'in çağrısı araçla ortaya karışık devam edecek.
3: Reklam.
4: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.

ne biliyorsunuz? Zaten oyuncunun istatistiklerinde de pas isabet yüzdelerine baktığımızda yıldan yıla, hani geride kalan sezonda işte %89, ondan önce %94, ondan önce %93 gibi pas isabet oranları vardı ki rakip yarı sahaya geçince de pas isabet oranı çok yükseklerde bir oyuncu. Uzun pasa geldiğimizde geride bıraktığımız sezon %54 pas isabetiyle oynadığını görüyoruz uzun pas atışlarında. Bütün bunları bir de Fenerbahçe durumuyla ele alacak olursak, geçtiğimiz sezon Süper Lig'de %89 pas isabetiyle oynayan bir Osterwolde var. Baktığınız zaman oynadığı maç sayısı falan göz önüne alındıkça yüksek bir veri gibi duruyor. Ama uzun pas isabetine bak, %39. Şimdi bununla beraber tehlike anında verdiği kararlarda biliyorsunuz ki Fenerbahçe savunmasının sürekli sorun yaşamasına yol açtı Osterwolde. Skriniar hiçbir zaman oyunu kurmakla yükümlü birinci oyuncu olmamıştı daha önce, en iyi döneminde bile. Fenerbahçe'de ise beklerden bu destek gelemeyince takımda en geriden oyun kurmaktan sorumlu isim oldu. Buna savunma metrikleri de dahil olunca oyuncunun geçen sezon yaşadığı sakatlıklar ortada. Yani demek istediğim, orada bir enerji birikmesi var ve bunun dağıtılması lazım. İşte Skriniar kesicilik, birebir etkinliği, güç gibi etmenlerle sahadaki yerini alacak. Onun yanında yeni sezonda yer alacak olan Ake, oyun kurulumunda etkinlik, topla mesafe kat etme gibi sorumlulukları yerine getiren isim olacak. O yüzden biz buna ne diyoruz eski dilde? Tandem. Öyle bir şey izleyeceğiz. Ayrıca oyuncunun sol bekte de görev yapmış olduğunu biliyoruz. O yüzden maç içi bindirmeleri de önemli. Ama bir o kadar önemlisi, bunu yaptıktan sonra pozisyon bilgisi Osterwolde'ye göre çok daha yüksek. Bakın Osterwolde'ye. Bak, Osterwolde'ye göre yüksek diyorum. Yani sonra ileri çıkıp kadem hatası yaptığında hani kabak da bize patlamasın. Onu da parantez içi de söyleyeyim. Şimdi Fenerbahçe'de biliyorsunuz Greenwood gündemi var. Savunma arkasına patlayıcı koşular atabilen, oraya sızmaları seven bir isim. İşte Ake o bölgelere o isabetleri, topları atabilecek bir oyuncu. Biz hep öyle izledik. Baskıya gerek kalmadan topu 3. bölgeye doğru oynayabilecek bir oyuncu. İşte Galatasaray'ın zaman zaman hızı dolayısıyla eleştirilse de oyununda fark yaratan etmenlerden olmadı mı bu geride kalan 4 sezonda? Ne o? Abdülkerim. Onun oyun kuruculuğu. Ama Fenerbahçe'de biz o bölgenin tam anlamıyla dolduğunu hiç görmedik. Bakın iyi santraforlar geldi bu süreç içerisinde. Ama ya tamam, bizim iyi bir sol ayaklı oyun kurucu stoperimiz var mevzusu olduğunu ben hatırlamıyorum, öyle olduğunu da düşünmüyorum. Peki el alem ne diyor? Oyuncu ile ilgili scouting raporlarına baktık. Yani onun bu hat kıran pasları, oyun kurulumundaki etkinliği, olumlu özellikler arasında sık sık dile getiriliyor. Total futbol analize baktık, coach voice'a baktık. Şu sözler çok ön plana çıkıyor. Ake birinci bölgeden oyun kurarken vücut oryantasyonunu sahayı en geniş açıyla görecek şekilde ayarlıyor. Rakip orta saha bloklarını delen pas açılarını bulma konusunda elit seviyede. Tabi bütün yorumlar da süt liman değil, buraları iyi yorumlardı. Zaten süt liman olsa City'de devam etmesi veyahut başka Avrupa takımına yolculuk etmesi kaçınılmaz olurdu bu oyun kuruculuk meziyetleriyle. Ama eleştirilen yanları var. Bir tanesi ikili mücadeleden biraz kaçınan yapısı veya etkisizliği diyelim. Mesela Atleti'ye göre 2025-26 sezonunda zaten ligde 18 maçı, bunların 6 tanesi 11. Çıkma sebeplerinden bir tanesi bu. Yani Atletik'te bayağı sert bir eleştiri var. Yani Ake hem üçlü savunmanın solunda hem de dörtlü sistemin sol bek stoper rollerinde güvenilir bir parça. Ama diyor 2025-26 sezonunda fiziksel ikili mücadelelerdeki bazı dezavantajları ve artan stoper rekabeti nedeniyle bir rotasyon kurbanı haline geldi diyor. Baktığınızda çok da uzağa gitmemek lazım. Fas maçı da yeni oynandı. 70 dakika falan oyunda kaldı. 0 ikili mücadele kazanma oranıyla oynadı. 4 top kaybı yaptı. Sadece 2 pas arası yaptı. Ama yine en öne çıkan oyun özelliği neydi? 17 kere top kazandı. %89 pas isabetiyle oynadı. Şampiyonadaki bir oyuncunun performansı takımın genel performansından da azade değerlendirilmez, onu da söylemek lazım. Şimdi tabii oyuncunun özellikle son 2 senedeki olumsuz ikili mücadele performansları, işte savunma yönü çok mu zayıf gibi bir yorum da çıkartılmasın. Aynı Atletik'ten bahsettim. 2023 yılında şöyle diyorlardı. Sadece 1.80 olmasına rağmen olağanüstü düello başarısı var diyordu. O zaman zamanlaması övülüyordu. Hızlanması övülüyordu. Patlaması övülüyordu. Yani işte patlayıcı kanatlar, Bukayo Saka gibi, Vinicius Junior gibi, onları etkisiz hale getirmede çok etkili bir oyuncu deniliyordu. Buradan getirmemiz gereken yorum şu. Biliyorsunuz özellikle Süper Lig'de Galatasaray ve Fenerbahçe rakibi açabilmek adına savunmayı öne çıkartıp zaman zaman arkada boşluk verebiliyor. İşte geri koşular için donanımı olan bir oyuncu. Sadece bunu tekrar yapabileceği ortamın hazırlanması lazım. Pozisyon bilgisinden biraz olsun Osterwolde ile kıyaslarken bahsettim. Oyuncu

0: Uzun yıllarda Premier Lig'de oynuyor. Hollanda milli takımında oynuyor. Dolayısıyla nitelikli oyuncu abi, bilmediğiniz bir şey değil buralar. Yani adam Guardiola ile gözünüzün önünde oynadı. Gizli arka üçlü rolünde ustalaştı zaten. Savunma orta saha veya merkezi savunma pozisyonunda sorunsuz şekilde adım attı. Gelişmiş o takım arkadaşlarının arkasındaki alanı kapladı. Mükemmel o, bizim Recep mekansal farkındalık diyor ona. Onu gösteriyor. Yani bu durumun en önemli katkısı ne olur? Geçtiğimiz sezon Fenerbahçe'de savunma ile orta saha arasındaki blokların genişlediği anlarda buralara dalan her takım avantaj elde etti. Biz bunu gördük. Bunun engellenmesi için Karagümrük maçında 4 defansif orta sahayla çıkıldı. Sorun daha da derinleşti. Çünkü problem orta saha hattında değil, takipten ve mesafe daraltmaktan sorunu savunma hattındaydı. Kısacası Ake ismi heyecanlanmayı gerektiren bir. Tamam. Çünkü oyuncunun cebinde bulunan metrikler aslında Fenerbahçe'nin eksikliklerini kapatmak için değerli. Bununla beraber oyuncunun kullanabileceği bir sistem yaratmak tabii ki İsmail Kartal'ın elinde. Şikrinyar, Ake, bunların konumlanması, beklerin bu iki oyuncuya nasıl katkı sağlayacağı, orta saha hattında hangi oyuncunun iki stoper arasına yanaşıp oyun kurulumunda yardımcı olacağı, stoperle kaleci arasındaki mesafenin nasıl kurulacağı gibi konular var. Bunları zaman geçince hep birlikte değerlendireceğiz. Ama bir kez daha altını çizmek gerekirse, bir, geçen sezon gördüğümüz kadar savunmadan çıkarken hata görmeyeceğiz. İki, oyuncunun Osterwold'e kadar pozisyonunu kaçırdığını veya topu bir yere indirmek, uzaklaştırmak istediğinde rakibe servis yaptığını kolay kolay görmeyeceğiz. Bunlar kağıt üstünde tabii. Yani en azından bize vaat ettiği, bu zamana kadar tanıdığımız birisi. Ha, performansı düştü, oynama süresi azaldı ama bizim tanıdığımız Ake bunları vaat eder. 3. İsmail Kartal'ın oyun sisteminde beklerin çizgilerden ileri devamlı olarak çıktığını biliyoruz, hatırlıyoruz. Bu olursa elit seviyede kendini daha önce kanıtlamış iki tane stoper olacağı için psikolojik açıdan bile değerli bir durum yani. 4. Bana kalırsa geçen sezon çok tartışıldığı için söyleyeceğim. Ederson'a da bu hamle iyi gelecektir. Takımdaşlık açısından, kimya açısından, ki Ederson gibi bir kaleciyi geri kazanmak bence pek çok sorunu aşma konusunda da yardımcı olacaktır. Ama sakat mı? Yaşadı. Ama bir zahmet de Fenerbahçe'nin profesyonel yönetildiğini düşünüyor ve sakatlıkla ilgili bir analiz yapıldığını, sakatlık potansiyelinin hesaplandığını tahmin ediyor. Öyle inanıyoruz, öyle inanmak zorundayız. Yani bir daha sakatlanırsa olmayacak, bu kadar basit. Ama bu öngörüleri de yapmış olmalı ki bu transferler oldu. En azından ülkemizin güzide kulüplerine yakıştırdığımız profesyonel tavır bu. O yüzden bu konuyu çok uzun uzadıya geçmedim. Bilmediğiniz bir şey bence söylemedim. Ama oyun şekillendikçe, zaman arttıkça, biz İsmail Kartal ve formasyonuna biraz daha hakim oldukça gerek Ake'nin gerek diğer oyuncuların rolleriyle ilgili daha rahat fikir verebiliriz. Ben şu an için bu transferi olumlu görenlerdenim. Bakalım zaman ne gösterecek? Hep ne diyorum ben transfer konuşurken? Kağıt üstünde abi. Kağıt üstünde. Kalanı saha, takım olgusu, yaratılan ortam, bunlardan etkilenir. Bunu hiçbir zaman unutmayın. Görüşürüz. Kendinize iyi bakın.
1: Bu içeriğe ve daha fazlasına YouTube'da L1 Üçgen kanalından ulaşabilirsiniz.
2: Reklam.

nesil performans. Opet Ultra Force motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır. %48'e kadar daha az sürtünmeyle koruyucu performans için Opet Ultra Force. Ayrıntılı bilgi Opet

0: Reklam bitti.
1: Göksel'in Çağrı Saraç'la Ortaya Karışık devam ediyor.
2: Yeniden birlikteyiz, kaldığımız yerden devam ediyoruz. Sevgili Radyo Gol dinleyicileri, hattımızda Yaşar Kurt var. Yaşar, hoş geldin.
3: Hoş bulduk Göksel, nasılsın?
2: Teşekkür ederim, sen nasılsın?
3: Çok teşekkür ederim, sağ olasın.
2: Dün Dünya Kupası'nda çeyrek final aşaması da sona erdi ve çeyrek final aşamasında yani aslında pek sürpriz olmadı diyebiliriz. İlk olarak kronolojik olarak başlayalım, son karşılaşmayla başlayalım. Arjantin İsviçre engelini aşmayı başardı. Nasıl değerlendiriyorsun Arjantin'i? Julian Alvarez sonunda o beklediğimiz katkıyı verdi herhalde.
3: Yani %100, ama maç biraz benim beklediğim gibi başladı diyebiliriz. Çünkü yani İsviçre'nin şimdiye kadar hep topa sahip olma üzerine bir takım kurduğunu konuşmuştuk. Ve Arjantin'de ilk defa bu kadar net bir şekilde topa sahip olup kendilerine zorluk çıkartabilecek bir rakiple karşılaşacaklarını söylemiştik. Nitekim öyle oldu aslında. Yani Embolo'nun kırmızı kartına kadar maç genel olarak İsviçre'nin seri gibi gidiyor. Yani İsviçre biraz daha topa sahip olan, rakip kalede biraz daha efektif olan takımdı ve yani en kötü maçın uzatmalara gideceği şekilde bir senaryo gerçekleşiyordu. Yani Embolo'nun kırmızısından sonra İdde tamamen tersine döndü. Arjantin bu tip kırılma anlarında, yani sadece bu Dünya Kupası, belki Dünya Kupası tarihi boyunca bu tip kırılma noktalarından gerçekten çok iyi bir şekilde çıkıyor. Kırmızı karttan sonra rakip yarı alana oyunu biraz daha yıksa da en büyük uzatmalarda çözmüş oldu ve senin dediğin gibi yani Julian Alvarez, yani inanılmaz bir gol. Onun dışında sağ içinde de bence Messi'ye yaratıcılık konusunda ilk defa bu kadar yardım eden bir oyuncu olduğunu da gördük. Tüm bunları da yani koyduğumuz zaman Arjantin Mısır maçında bir reaksiyondu, bir 20 dakikadan maçı çözdü demiştik. Burada da kırmızıdan sonra bir hani uzatmaları dilinde 15-20 dakikada maçı çözdüler. Çekirge 1-2 sıçramaya devam ediyor. Hani İngiltere maçında da bu kadar kötü duruma ya da daha kolay geçebilecekleri bir tur. Ya tabii ki bu aşamada çok kolay değil ama şimdiye kadar yaşamadılar. Arjantin'in yolu hep işte Yeşilburun Adaları, Cezayir, Avusturya, hep görece biraz daha kolay takımlar desek de bence bir kolay yolu kendileri çok zorlayarak geçtiler. İngiltere maçında şartlar biraz daha İngiltere'nin lehine dönmeye başladı diyebilirim aslında.
2: Dün Messi açısından bir asistle geçen bir mücadeleydi ve Messi'nin çok efektif olduğu bir mücadele değildi. Bunun yanı sıra Embolo'nun kırmızı kartı için, yani net bir kırmızı kartı, buna neden itiraz ediliyor anlamadım. Yani yeni kurallar turnuva öncesinde açıklandı ve bu kuralın da hani böyle FIFA'da seminer olsa herhalde göstergesi olarak gösterilecek pozisyondu.
3: Yani bir karar bence de yani kuralla ilgili problem yok ama kuralla ilgili bir benim de problemim var. Yani bu sadece Embolo üzerinde, yani sarı kart, ikinci sarı kart hep müdahale edilmesi gerektiği söyleniyor ki artık bu kural olarak kesinleşti ama yani ilk sarı kart yanlış olabilir, ikinci sarı kart doğru olabilir. Bunları yani sarı karta ben hiçbir şekilde girmemesi gerektiğini düşünüyorum ama yani dünkü karar üzerine bakıldığı zaman %100 doğru bir karar. Yani Embolo zaten yani şaşırdı sarı karta ama niye şaşırdı ben de anlamadım. Kendi düşerken ayağını paradese vuruyor. Yani tamamen aldatma yönelik. Onun için soru işareti yok. Ama yani genel olarak bakıldığı zaman daha uzun metrajlı liglerde, daha öne göre Şampiyonlar Ligi'nde bu kuralın zaman zaman sorun çıkaracağını düşünüyorum ben de.
2: Ki evet, kuralla ilgili bence de sorunlar var. Şöyle sorunlar var. Yani Paredes mesela orada sarı kart görmese bakılmayacaktı.
3: Yani şöyle, hakem yanlış gördü diyelim, örnek veriyorum ve para dese yani kırmızı çıkardı direkt. Çok yanlış bir şey çıkardı. Yani oradan da dönecek. Yani çok farklı şeyler var orada. Yani bilmiyorum, dediğim gibi hakem yani ikinci sarı kartta ya da örnek veriyorum İngiltere üzerinde de konuşuyoruz. Sanki penaltısında mesela var, her şey yapılan müdahale ettiği sürece bence orta hakeme gerek yok noktasına geleceğiz bir noktada. Yani varın geliş noktasında ilk aşamasında hakem sadece bir karar verir. Yani %100 bir şekilde yanlışsa var müdahale eder gibi bir durum vardı. Ama bu Dünya Kupası ile özellikle gördük. Yani yanlış kornerlere de müdahale etmeye başladı. İkinci sarı kartlar girdi işin içine. Herhangi bir penaltına da işin içine girmeye başladı. Ben mesela veriyorum. Dünkü yani İngiltere maçında konuşuyoruz gerçekten. Yani İtalya'dan golde de böyle bir durum var. Yani var bu kadar işin içine girdiği noktada ben dediğim gibi o eski formatiklerim benim çok fazla ama bugün biraz temposu ve ruhunu ben de ölmeye başladığını düşünüyorum.
2: Peki buradan İngiltere Norwich karşılaşmasına geçelim. İngiltere uzatmalarda kazanan taraf oldu. Bellingham'ın iki golü. Sheldrup'un nefis bir golü vardı ama yeterli olmadı. 1-0 öne geçtiği karşılaşmada Norwich skoru koruyamadı.
3: Yani ben Norwich'in daha doğru oynadığını, daha iyi oynadığını özür dilerim ama İngiltere'nin daha doğru oynadığını düşünüyorum. Yani turnuva başında desek ki Norwich İngiltere maçı olacak çeyrek finalde ve İngiltere %50'nin canı topu sahip olup maçı kazanacak. Yani çok mümkün değil yani. Çünkü maç öncesinde konuştuğumuzda Norveç orta saha üzerinde daha teknik, daha kaliteli ayaklara sahip olan taraf bence. Evet, Eli Tenders'in de Rice'de çok iyi oyuncular. Çok kaliteli oyuncular, üstüz oyuncular ama biraz daha denge oyununda size iş sağlayabilecek oyuncular ki yani hem Nottingham Forest hem Arsenal'i düşünürsek bu biraz daha bizi doğruluyor ama İngiltere topa gayet iyi bir şekilde sahip oldu. Bekler üzerinde gerçekten beklerin üzerinde performans ama yani tek tek oyuncuları sayabiliriz. Ama bu Bellingham yani maçı tek başına çözdü dememin içine hiçbir neden yok. Çünkü yani Bellingham'ı Real Madrid'in ilk senede ilk devrede attığı 10 gol dönemi vardı. Kariyeri açısından bakıldığı zaman belki de en parlak dönemiydi. O günlerden bir performans gösterdi bize. Bu da Harry Kane'in bağlantı üzerindeki kalitesinden biraz geliyor. Stoperleri çok İyi bir şekilde sağa sola dekmesi ettikleriken kendisi giderek yani çok iyi manipüle ederek yarı saha seçimine Bellingham'a inanılmaz fırsatlar açtı. Ve Bellingham'da bu fırsatları gördüğü zaman zaten yarı saha seçimine çok maharetli bir oyuncu. Yani Harry Kane Bellingham ikilisi gerçekten Dünya Kupası özelinde çok korkutucu var. Yani keşke Harry Kane 5-6 yaş daha küçük olsaydı, aynı yaşta olsalar da daha geniş vadede neler yapabileceklerini tüm dünyaya gösterdiği sayar dediğim ikililerden oldu. Çok iyi anlaşıyorlar. Yani ona keza yani kanat oyuncuları dün özelinde bakıldığı zaman Gordon Barcelona'ya acaba bu transferi fazla mı erken yaptı dedirtebilecek bir performans gösteriyor. Genel dünya kupası özünde bu şekilde ama dün ekstra kötüydü. Madueke yani fiziksel olarak çok kez düşüşte olduğu çok ezildiği maç yaşadı ama onun yanına giren Saka Eze Ayta değişti ama ilerleyen zamanlarda onu biraz daha sol önde gördük. Bence fiziksel olarak gayet iyi bir şekilde hem topa sahip olup hem fiziksel olarak Norwich ezitmediler bence. Norwich üzerine bakıldığı zaman da yani Haaland'ı iki stoperle ki yani onun gayet yakından tanıyan iki stoperle kitlediğiniz noktada yaratıcılık biraz orta saha kesimi kalıyor. Hiç de fena çıkarmadılar. Özellikle ilk yarıda son 45 dakika 2'deki Bellingham golüne kadar bence iyi de forse ettiler oyunu. Özellikle Schneider tarafından gol doğrudan geldi zaten ama dediğim gibi Haaland tutlandığı noktada ne kadar diye sahasına topu getirirseniz getirin onu sadece o çerçevenin içine sokabiliyor. Böyle olunca da İngiltere'nin doğru oyunu, Norveç'in iyi oyunu ama İngiltere'nin doğru oyunu biraz daha galip geldi diyebiliriz.
2: Norveç'le ilgili turnuvanın başından beri en yani beğenmediğim olay Sørloth'un kanat olarak kullanılmasıydı. Bu maçta başlarına bela oldu diyebiliriz. Ya tamam, iki yıldız forvetiniz olabilir ama ikisini de kullanmak zorunda değilsiniz. Yani burada bence Sørloth Norveç'in başını yaktı.
3: Ek olarak yani bir de kenarda Antonio Nusa ve Oscar Bolt var. Yani iki İnanılmaz. Tane çok iyi kanat oyuncunuz var. Yani Sørloth yani şöyle söyleyeyim, biraz daha ikinci bir santrafor gibi yani sol tarafta oyunu kurup Cihazas'a gönderdiğim toplarda Cihazas içine gönderebildiğim toplarda orada iki tane santrafor özellikle oyuncu olsun isteyebilir ya da Sørloth'u dediğim gibi kulübe göndermek istemiyor olabilir ama ben de doğru olmadığını düşünüyorum çünkü dün birden fazla dikişli sakın oldu Sørloth üzerinden Norveç. Biri başarılı oldu. Sørloth'un bencilliği yüzünden gol olmadı ki bence maçın kırılma noktalarından biri. Orada Sørloth pası Haaland takları bitse 2-0 olacak. Belki çok daha farklı bir maç izleyeceğiz. Onun dışında da yani hem bu maçta hem önceki maçlarda Brezilya maçında da gördük Sørloth'u. Dikiş fırsatı var. Önünde büyük bir alan var ama hem sayısından dolayı hem atletizm düşüklüğünden yani uzun mesafede atletizm düşüklüğünden dolayı gidemiyor. Bence de bir kanadı oyun kurulumu üzerinden ziyan etmişti bir yapı olacak.
2: Bir diğer tarafta İspanya. Belçika eşleşmesi yine Merino'nun attığı golle İspanya yoluna devam ediyor.
3: Yani diğer iki maç ya da Fransa'yı konuşuruz birazdan ama bence bariz favorilerin çok üstün gittiği maçta. Nitekim Belçika birbirini de buldu aslında. Birbire kadar da maçın tamamını neredeyse bence İspanya üstünlüğüyle geçti diyebiliriz. Özellikle Yamal'ın her geçen maç biraz daha üstüne koyması bence final yolunda, şampiyonluk yolunda İspanya için çok önemli. Orta sahada da Dani Olmo, Fabio Rodri, yani bu maçta biraz daha Pedro'nun yerine Fabio Rodri gelip ama bu üçlü de topa sahip olma konusunda hiç fena değil. Zaten

0: İspanya orta sahasını kimi koyarsanız koyun bu oyun kurulumunda pas oyununda bir şekilde etkili olduklarını görüyoruz. Sadece sol kanadı bir şekilde çözemedi turnuva başından beri. Birden fazla fırsatı vardı. Yani hepsini denedim neredeyse ama yani orayı bir şekilde daha delici bir oyuncuyla maalesef çözemedi. Yani Jeremy Pino kaldı bir tek elinde. Belki onu denese sonuç olabilir ama onu da inatla denemediğini görüyoruz. Yani Yamal'a destek olabilecek bir sol kanat oyuncusu İspanya için şampiyonluk yolunda en kritik adımlardan biri gibi duruyor.
1: Ve Fransa-Fas nasıl değerlendiriyorsun?
0: Yani Fransa, ya şöyle söyleyeyim, bu maçlar içinde en dengeli maç, en iki takımın güç olarak birbirine yakın olduğu maç bence Fransa-Fas'tı. Yani Norveç için yukarı değildir çok şey ama ben Fransa-Fas'ın daha iyi, daha denk bir maç olduğunu düşünüyorum ama yani sonuç bize onu göstermedi. Fransa, Fas maçıyla beraber ben bu turnuvanın şu an için en iyi takımıyım, en iyi kadrosuyum, şampiyonluk için en favori takımını bence net bir şekilde gösterdi. Yani Fas'a maç mı hiçbir şey vermediler. Bence yani oyun olarak da yok ettiler diyebilirim ki bunu Fas'a karşı yapmak çok zor. Birçok takımın hem bu turnuvadan 2022'ye çok zorlandığını görmüştük ki Fas bence 2022'den daha iyi bir konumda şu an. Özellikle yani, merkezde bir önceki turnuvada Amrabat vardı ama onu upgrade ederek biraz daha Boğabi geldi. Ona ait geçen turnuva çok iyiydi. Bu turnuva elemeler aşamasıyla beraber daha iyi bir noktaya geldiğini gördük. Tek problem Saibari yoktu. Belki olsaydı maç biraz daha iyi olabilirdi ama yani şu an Saibari yerine tam tarafları kimi koyarsınız koyun. Fransa üzerinde Fransa savunmasını geçirebileceklerini kolay kolay düşünmüyorum. Yani İspanya-Fransa maçı yani birçok kişi için erken sınır olabilir ama yani şu an Fransa'nın karşısında kim gelirse gelsin kolay kolay durdurabileceğini düşünüyorum açıkçası.
1: Tabii yarı final eşleşmeleri de böylelikle belli oldu ve İspanya-Fransa mücadelesi bir Avrupa klasiği. Nasıl değerlendiriyorsun bu eşleşmede? Kimi ön planda görüyorsun?
0: Ya dediğim gibi net bir şekilde Fransa. Çünkü yani hem savunma hem orta saha hem hücum hattında uzun zamandır bu kadar iyi bir takım yani kesinlikle görmedim. Takımın genel olarak bakıldığı zaman en zevkli Manyan olarak gözüküyor ama Manyan'a top gelmediği için maalesef bu kadar zayıf gözüküyor. Onun yani maçta turnuvanın başından sonuna kadar aynı formayı giyebilir bu sıcakta bile. Yani o kadar terlemediğini düşünüyorum. İspanya evet Fransa'ya zorluk çıkartabilir ama yani bu pas oyununu Fransa'ya denediği noktalarda Fransa'nın atlet kanat oyuncularına karşı topu kaptırdığı an o geçişleri savunabilecek bir orta sahaya savunması yok bence. Fransa'yı kesinlikle yakın görüyorum. Ama tabii ki yani İspanya'da sonuçta son Avrupa şampiyonu burada oyunlarını düzelte bir noktaya geldiler. Ama yani Fransa'nın önünde şu an Dünya Kupası karmasını koyduğunuz noktada bile durabilecek bir takım olduğunu düşünüyorum.
1: Kesinlikle gerçekten çok güçlü bir kadroya sahipler. Diğer yarı final İngiltere-Arjantin.
0: Yani burada teknik ve atletizm karşı karşıya gelecek diyebilirdik ama dediğim gibi Norveç maçındaki İngiltere beni biraz şaşırttı. Topa sahip olduğu noktalarda da çok iyi bir set oyunu sergilediklerini gördük. Yani açıkçası ben burada İngiltere'de biraz İspanya gibi yani turnuvanın başında evet Hırvatistan'a çok sansasyonel bir galibiyetle başladılar. Ama gitgide oyunlarının biraz düştüğünü görmüştük grup aşamasında. Turnuva devam ettikçe son 32-16 çeyrek burada da biraz vitesi yavaş yavaş yükselttiğini gördük Thomas Tuchel'in. Arjantin İngiltere maçı bence favori biraz daha İngiltere. Çünkü evet Bellingham, Harry Kane, Saka yani bu isimler çözüm bulma konusunda da hiç fena bir turnuva getirmiyorlar şimdiye kadar. Yani Bellingham zaten yanıyor. Harry Kane'in adı hani olası bir Dünya Kupası şampiyonluğunda Ballon d'Or için geçiyor. Arjantin üzerinde bakıldığımız zaman da yani Arjantin'de İngiltere'nin tam tersi bence turnuva ilerledikçe oyununun ben yavaş yavaş düştüğünü düşünüyorum. Yani İsviçre maçında kırmızı kart olmasaydı belki burada bir İngiltere İsviçre yarı finali bile gelebilirdik. Tüm bunlar yan yana geldiği zaman %55-45 civarı ben İngiltere'nin önde olduğunu düşünüyorum Arjantin'e karşı. Tabii bu benim fikrim.
1: Peki öte yandan transfer gündemi de devam ediyor. Trabzonspor'da Aral Şimşir sonrası Prestiani hamlesi nasıl değerlendiriyorsun?
0: Yani genç bir oyuncu yani bunu Trabzon son iki sezonda gayet iyi işler yapmaya başladı. Prestiani'nin muhtemelen Marcus Silva'nın çok tercih edebileceği bir oyuncu gibi durmuyor ama genel üzerinde bakıldığı zaman santrafor arkasında yani 3 bölgede bence başarılı olabileceğini düşünüyorum. Genel rotasyon açısından aldığını düşünüyorum ve Trabzonspor'un hücum hattında çok rotasyonda bir kadro kurdu. Muhtemelen Avrupa üzerinde de biraz ileriye hedeflediğini düşünüyorum ve ben iyi bir hamle olabileceğini düşünüyorum Trabzon açısından.
1: Peki diğer tarafta Beşiktaş'ta da forvet arayışı devam ediyor. Artık Trossard konusu bitmeye yakın ama bir forvet eksiği var. Lukaku adı geçmeye başladı. İhtimal veriyor musun Yaşar?
0: Yani olabilir. Şu an yani Osimhen Galatasaray transferinden sonra birçok oyuncu yani üst düzey oyuncu Türkiye ligini biraz derin bir Suudi ligine benzettiği için ve Avrupa'da oynayan bir hem maaş yüksek bir takım hem Şampiyonlar Ligi'nde Avrupa Ligi'nde oynayabileceği bir takım. Birçok oyuncu artık buraya yeşil yeşil yakmaya başladı. Ama Lukaku üzerinde yani benim şu an aktif santraforlar için en sevdiğim 2-3 santrafordan biri olabilir. Stavart da çok sevdiğim bir oyuncu. Çok etkili bir oyuncu. Ama yani geçen sene toplam oynadığı dakika sayısı 90'a bulunuyor. Sakatlıklarla geçti. Önceki sene de yani sezon için çok kısa kısa sakatlıklar yaşadığını gördük. Yani fiziksel olarak problemli bir Lukaku var. Eğer bu sakatlık onu çok etkilemediyse ki ben Dünya Kupası etkilediğini düşünüyorum. Etkilediğini gördük sahada. Çok yeşil yeşil yakabileceğim bir santrafordu. Yani ismi geçen bir başka santrafor üzerinde söyleyeyim. Vlahovic bence Lukaku'dan bir tık daha iyi olabilir. Sadece yani dediğim gibi geçen seneki o bir senelik boksiyonunu göz önünde bulundurarak söylüyorum. Ama yani sağlam bir fiziksel olarak Lukaku gelecek seviyede yani minimum 30'dan aşağıda gol atmaz. Yani her açıdan hem atletizm olarak hem bağlantı oyunu olarak her şey var Lukaku'da. Ama hem ilerleyen yaşı hem de sakatlıkları artık onun için problem olmaya başladı.
1: Bir dinleyicimiz Mehmet Bey diyor ki Göksel'in size soruyorum. Gerçekten Arjantin'in buralara kadar gelmesi sizin için sığıyor mu? Futbol desen yok, hakemler tarafından itilen bir Arjantin var. Ya şöyle kendi fikrimi söyleyeyim. Hakem konusunda sadece Cezayir maçında ilk maçta kırmızı kart verilir verilmez o konuda. Ya bir kırmızı kart görsemesi bir şey demezdim ama onun geri kalanında tamamen sosyal medyanın manipüle ettiği işte yapılan kırpılma videolar işte Mısır'dan gelen açıklamalar o taraflar falan. Futbolun içinde olan anlayan insanların zaten yaptığı açıklamalarda böyle bir şeyin olmadığı belli. Toni Kroos özellikle yani benim burada çok ciddiye alacağım bir isim. Toni Kroos, Muhammed Salah kendisi bile diyor penaltı yoktu falan şeklinde. Dünkü İsviçre maçında yani kural belli, kitapta yazan belli, uygulanan belli. Embolo bile zaten o kuraldan dolayı hani yaptığı hata yüzünden ağladı. Yani herhangi çarptırma haberlerle bu şekilde düşünmek bence yanlış. Futbol desen yok diyorsunuz, doğru, iyi bir futbol olduğunu düşünmüyorum ama futbolun da en iyisinin olduğunu görüyoruz. 39 yaşında 8 gol katkısı veren bir isimden bahsediyoruz orada. Yani onu da görmezlikten düzeltiyorum, gelemeyiz diye düşünüyorum. Sen neler düşünüyorsun Yaşar, dinleyicimizin sorusu?
0: Yani söylenmesi gereken her şeyi bence söylediğini düşünüyorum. Kesinlikle haklısın. Yani bunu anlıyorum. Yani, daha prime dönemlerinde, daha etkili dönemlerinde Ronaldo Messi üzerinde yani herkes yaptı ama yani şunu bir artık farkına varmamız lazım. Birkaç seneleri kaldı bu iki oyuncunun ve birkaç sene sonra bunları bu oyuncuları izleyemeyeceğiz. Ve dünyanın yani profesyonel olarak 100-150 yıllık bir oyun amatör olarak bakıldı da yani milat öncesine kadar bizi tarih boyunca gelmiş geçmiş en büyük birkaç yıldızından ikisini biz canlı bir şekilde kariyerlerini başından sonuna kadar izleyebildik. Yani bunu yani karalamak için veya kazandıkları başarıları örtbas etmekten ziyade tadını çıkartalım, zevkini çıkartalım. Yani Messi'ye birkaç, bir turnuva daha muhtemelen ben izleyebileceğimi düşünmüyorum. Bu son muhtemelen Dünya Kupası gibi bir Messi'nin. Ama onun üzerinde bakıldığı zaman aktif futbolda da bence iki maksimum 3 senesi var. Yani bunu izlemekten, zevk almaktan mahrum olmayalım. Yani Cezar Ronaldo için de yani Ronaldo da muhtemelen zaten milli takımda son turnuvası olduğunu açıkladı. Yani son Dünya Kupası olduğunu açıkladı. Aktif futbolda da muhtemelen onun da birkaç senesi var. Yani dediğim gibi bu oyuncuları izlemenin zevkine varalım. Yani geri kalanı yani onun sayesinde kazanmış, bunun sayesinde kaybetmiş. Ben de doğru olmadığını düşünüyorum. Kez aynı şekilde Cezayir maçında ilk kırmızı kart. Benim gözümde hiç tereddütü bile yok. Bence net kırmızı kart. Ama onun dışında da yani hadi Messi bazen sözlerden akıyoruz ama yani Scaloni'nin Robert Martinez'in yapamadığı her şeyi yapabildiğini fiziksel olarak yani geçen bir klasik Messi maçların %75'inde aktif olarak yürüyor. Yani yürümek zorunda. Koşan yani şu an yaşından kaynaklı 90 dakika koşabilecek bir meziyet olmadığı için ki zaten yani en prime döneminde bile sürekli yok hakkını gördük. Hep biraz ağır tempoda koşunu gördük ama hani maçın çok büyük bir kısmına döktük ve yürüyen bir oyuncuyu takım için hiçbir dezavantaj sağlamayacak şekilde bir kurgu çıkarması yani Scaloni'nin emeğine de bu biraz saygısızlık oluyor. Arjantin'de saha içindeki birçok oyuncunun da bence emeğine biraz saygısızlık olmaya başladı. Onun için dediğim gibi turnuvayı izleyip bunun keyfine varmak bence sağlıklıdır.
1: Bir dinleyicimiz Göksel'in Messi'li Arjantin elensin istiyorum. İspanya şampiyonu olsun umarım. Messi'den nefret ediyorum. İyi yayınlar demiş. Bak bu daha kabul edilebilir Yaşar benim için. Yani sevmiyorum Messi'yi diyor adam ve Ronaldo'yu başka birine falan daha çok seviyorum. O yüzden başarısız olsun istiyorum. Bu benim için tamam bir mesaj. Çünkü şundan dolayı diyorum yani bir çarptırma yok. İşte sosyal medyada çünkü o kadar yanlış haberler var ki her kaydırdığımda bir şeyler çıkıyor ve gerçekten inanılmaz. İşte yok Salah bunu dedi. Arjantin Futbol Federasyonu şunu yaptı. Infantino'nun dünkü gülen videosunu alıp Arjantin gol attıktan sonra Infantino şeklinde paylaşmalar. Infantino maçta bile değil ki Infantino zaten İsviçreli. Yani böyle şeylerden ziyade sevmiyorum ben Messi'yi ve o yüzden başarısız olsun istiyorum demek daha mantıklı bir şey. Yani o yüzden mesajınıza saygı duyuyorum bu konuda.
0: Yani hepimiz zaten Balogun özelinde mesela birkaç maç önce hepimiz Belçikalıydık yani. O noktada da hani Amerika'da hem Infantino'nun hem Trump'ın yaptıklarından kaynaklı biz de bir maçlık da olsa ya da bir turnuvalık da olsa Amerika'nın bir takımından nefret ediyorduk. Ve biz de hepimiz Belçikalıydık. Onların elenmesi sürdük. Yani bu tip şeyler yani taraflı olmadığınız, milliyeti olmadığınız bir takım veya milli takımda bile yani karşı takımı elenmesini istemek, sevmemek çok normal bir şey. Yani karşı bunu anlayabilirim. Ama dediğim gibi yani sevmiyorduk dinlediğimiz muhtemelen Messi ama bir şekilde emeğine de saygı duyduğu için Messi elenmesini istiyorum. Ama yani şimdiye kadar kazandığı başarıların da muhtemelen ittirme olduğunu düşünmüyordur kendisi.
1: Peki transfer gündemine devam edersek Fenerbahçe'de Gornik maçına kadar bir başka transfer bekliyor musun Greenwood haricinde? Çünkü Greenwood artık bitti gözüyle bakıyoruz.
0: Yani Greenwood olduğu gibi duruyor. Yani bunun yanında bir transfer daha olabilir mi? Bence 9 numara daha ihtiyacı var. Yani Muriç'in özellikle bu turnuvayı yani bu elemeye geç katılamayacağını, gelmeyeceğini düşündüğümüz noktada yani Greenwood idareten 9 numara da oynatılabilir. Görece daha risk seviyeli bir ekip olduğu için yani idareten 2 maç Greenwood'u bir 9 numara oynatabilir ya da Greenwood'u asıl kenar, asıl mevki olan sağ sol kenara atıp net bir 9 alabilir. Çünkü yani genel rotasyona, genel ligeden 9 numarada yani Şerif, Muriç ikilisi ne kadar götürebilir çok emin değilim. Greenwood'u ben 9'a değerlendireceğini düşünmüyorum. Oraya yani Muriç, Şerif, yani Şerif biraz ikinci santrafor gibi ki bu bence Şerif'in de çok isteyeceği bir şey olabilir. Çünkü geçen sene Fenerbahçe'nin santraforumuz kaldı dönemde çok baskı altına girdi ve bu onun gelişimini 10 yılında etkilemeye başlamış gibi duruyordu. Şerif'i biraz daha gelişim aşamasına tutup Muriç ikinci bir santrafor, ikinci santraforun belki yerli olabileceğini de düşünüyorum. Bu iki, bu üçlüyle beraber bize girecekler. Dediğim gibi bu eleme maçına kadar gelir mi gelmez mi açıkçası biraz tercih durumu gibi duruyor. Çünkü orayı hem Şerif'le idare edebilirsiniz, Greenwood'la idare edebilirsiniz ama geniş vadede bir santrafor ihtiyacı var gibi duruyor hala.
1: Bir başka dinleyicimiz de diyor ki selamlar Göksel'in yayınlar. Ben de Messi'nin turnuvadan elenmesini istiyorum. Cristiano Ronaldo ve Messi bıktırdı artık. 43 yaşındayım. Kendimi bildim bileli. Bu adamlar var. Futbol bıraksalar da kurtulsak şunlardan demiş. Ya bu belli bir seviyede benim de düşündüğüm bir açıklamaydı. Yani mesajdı. Çünkü dominasyon yaratan sevilmez. Mesela Formula 1'de Hamilton dominasyon yarattığı dönemlerde bıkmıştım. Rakibi kimse onu destekliyordu falan ama o dominasyon bitince değerini anlıyorsunuz. Çünkü onların seviyesinde biri gelmeyince biz ne izlemişiz, neye şahit olmuşuz oluyor ki bence futbolun yani bir 100 yıl daha önüne koyalım. 50 yıl ya da o 50 yıl daha Messi ve Ronaldo gibi bir rekabet veya aynı seviyede iki oyuncu çıkmayacağı için büyük bir döneme tanıklık ediyoruz. Ya bence bunun keyfini çıkarmak gerekiyor.
0: Ya ben dinleyiciniz kadar sert olmasam da ben de yani bu turnuvada bence ikisi de olmamalıydı. Ya bunu biraz düşünüyorum. Çünkü yani ayrı ayrı baktığımız zaman hani Ronaldo'nun artık yani kızmasın bana Ronaldo severler ama artık olmadı belli. Yani gitmiyor. Vücut da gitmiyor. Mental olarak da problem var. Yani bu turnuvada bence yani Mil futbolu bırakır bırakmaz onu bilmiyorum. Çünkü hani, Arabistan liginde liginde kalite çözülebilir bir şekilde daha devam edebilir ama hani buralarda artık olmadı. Üst düzey futbol olmadığı belli. Messi üzerine bakıldığı zaman da yani evet bir şekilde götürebiliyor Messi ama yani 2022'de Arjantin'le herkesin omuzlarında Dünya Kupası'nın elindeyken o milli takımı onu bırakmalıydı bence. Çünkü asıl hikaye bunu gerektiriyor. Çünkü şu an kupayı alır veya almaz. Ben alamayacağını düşünüyorum ben de biraz daha. Daha zorlu rakipleri var ama alamadığı noktada yani gene mirasla kadar gelmeyecek ama hikaye istediği kadar iyi bitmeyecek. Yani kötü de bitmeyecek ama istediği kadar iyi bitmeyecek. Yani Dünya Kupası'nı aldı. Yani kariyerindeki eksik olan son şeyi tamamladı. Milli takımı bıraktı. Hatta bence futbol da bırakabilirdi o noktada ama futbol konusunda kişisel bir tercihtir. Ona bir şey diyemeyiz ama milli takım bence o noktada bırakmalıydı. Ben de ikisinin bu turnuvada artı bir fazla olduğunu düşünüyorum ama yani Messi özelinde özellikle şunu da söylememiz gerekiyor. Hani Ronaldo da genel gol rekorunu kovaladığı için yani bu oyuncuların kariyerinde yani son birkaç gol daha var. Bunları hatırladıkları noktada tarihte bayağı silinemeyecek bir miras bırakacaklar. Bunu da anlıyorum. Ama esporsalar olarak da onları hani daha düşük seviyelerde artık görmek istemiyorum. Çünkü yani miraslara zarar vermeye başlıyor.
1: Bunun bir benzeri zorlama konusunda bahsediyorum. Christian Eriksen'de de var Yaşar. İkinciye yaşadı aynı durum ve tekrar dönecekmiş futbola.
0: Yani Eriksen artık Azrail'le dalga geçmeye başladı. Çünkü olacak iş değil. Yani şu an ben Eriksen'le herhangi bir kulübün sözleşme imzalayacağını da düşünmüyorum bu arada. Yani eğer herhangi bir kulüp Eriksen'le profesyonel anlamda sözleşme imzalıyorsa büyük bir problem var. Çünkü artık yani Eriksen her an yani ölebilir gibi bir durum oldu artık. Çünkü doktorlar da onaylamıyorlar. Tabii ki bu hastanın kendi şahsi kararı olduğu için müdahale edemiyor ama yani tıbbi olarak da çok mümkün durmuyor. Ben herhangi bir kulübün dediğim gibi yani o riski, o sorumluluğu alabileceğini düşünmüyorum.
1: Peki. Yaşar çok teşekkür ediyorum değerli yorumların için. Ağzına sağlık.
0: Ben çok teşekkür ederim. Sağ olun.
1: Yeniden görüşmek üzere.
0: Hoşçakal.
1: Yaşar Kurt'la birlikteydik sevgili Radyo Gol dinleyicileri. Araya gidelim. Aranın ardından kaldığımız yerden devam edeceğiz.
2: Göksel'in çağrısı araçla ortaya karışık devam edecek.
3: Reklam.
4: BTV ödemelerinde 4 taksit fırsatı Ziraat Katılım Bankkart'ta. Siz de hemen Ziraat Katılım'da olun, avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr'de.
5: Opet Ultra Force'la yeni nesil koruma, yeni nesil performans. Opet Ultra Force, motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır. %48'e kadar daha az sürtünmeyle koruyucu performans için Opet Ultra Force. Ayrıntılı bilgi opet.com.tr'de.
4: Ziraat Katılım Bankkart Temmuz ayında da kazandırıyor. Farklı sektörlerde yapacağınız harcamalarda 20.000 TL'ye varan Bankkart Lira hediye. Siz de hemen Ziraat Katılım'da olun, avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr'de.
3: Reklam bitti.
6: İngiltere'de futbol denilince akan sular durur. Taraftarlar takımlarına fazlasıyla bağlıdır. Bu takımların özel hikayeleri ve lakapları bulunmakta. Peki bu lakapların nereden ortaya çıktığını hiç düşündünüz mü?
7: Gerçekten çok ilginç bir konu Göksel'in. Arsenal'in Gunners'ı nereden geliyor Gunners?
6: Arsenal 1886 yılında Kraliyet Tophanesi Cephane İmalathanesi'ndeki işçiler tarafından kuruldu. Armasında da atış topu simgesi bulunduran Arsenal, Gunners yani Türkçe'de işte topçular lakabını tam da buradan almakta.
7: Pinch Sheeners, Chelsea. Ne alaka?
6: Mavilerin yanı sıra Chelsea'nin bir başka lakabı Gaziler.

anlamına gelen pensioners'tır. Chelsea kulübü geçmişte tüm savaş gazilerinin maaşını ödedi. Hala bu anlamda bağışlarına devam eden Chelsea bu sebepten ötürü pensioners lakabını aldı.

0: Red Devils, Manchester United.
1: Red Devils ya da Türkçe deyişle Kırmızı Şeytanlar. 1958 Münih hava faciasından önce Busby Babes lakabına sahip olan Manchester United, bu kazada üyelerin hayatını kaybetmesinden ötürü bu ismi artık kullanmamaya başladı. 1970'lerde armaya eklenen Kırmızı Şeytan simgesi ise kulübün yeni lakabını belirledi. Onlar artık Kırmızı Şeytanlardı.

0: West Ham United'da çekicin ne ilgisi var?
1: Dünyada en çok taraftarı olan kulüplerden birisi West Ham United. Hammers yani çekişler adıyla da bilinir. Bu lakap kulübün tersane çalışanları tarafından kurulması ve benimsenmesinden kaynaklanmaktadır. West Ham United armasında tam da bu sebeple çekiç bulunduruyor.

0: Aşıdan önce şekerleme dağıtan bir kulüp Everton.
1: Fizz Türkçe'de şekerleme anlamına gelmekte. Everton'ın kuruluş zamanında stadyumun hemen yanında Molly Bushell Şeker Evi bulunmaktaydı. Taraftarlar maç günü bu şeker evini oldukça fazla kullanırdı. Kulüp stadyum değişikliği yapıp Goodison Park'a geçtiğinde de şekerleme alışkanlığından vazgeçmedi. Bu sefer de Moblet şeker evini tercih etmeye başladı. Yine de bu durum Molly'nin tahtını kaybedeceği anlamına gelmiyordu. Molly her maç günü Goodison Park'a elinde sepetle giderek şeker dağıtmaya devam etti. Bu durum kulübe lakabını verirken aynı zamanda bir geleneği de getirdi. Günümüzde hala mavi giyinen kadınlar Goodison Park'ta şeker satarak geleneği devam ettiriyor.

0: Millwall, onların lakabı bayağı bir tanıdık bize.
1: Lions yani aslanlar. Millwall 19. yüzyılda İskoç tersane işçileri tarafından kuruldu. Kulübün renginin mavi beyaz oluşu da tam olarak buradan gelmekte. İskoçya'nın renklerini kulübe veren işçiler, İskoç Kraliyet Armasındaki aslanı da kulübe lakap olarak belirledi.

0: Charlton Athletic'le Karadeniz'in bir ilgisi var mıdır?
1: Addex Türkçe'de mezgit anlamına gelmekte. Kulübün ilk zamanlarında balıkçılar mezgitleri şişe dizerek stadyumda bağırarak satmaktaydı. Bu olay Charlton Athletic'e Addex lakabını verdi.
2: Wait.

0: Koçlar, Derby County.
1: Rams, Türkçe'de koçlar anlamına geliyor. Derby County kulübü eski dönemde pagan inancına sahip olan klanlar tarafından kuruldu. Bu klanın erkek üyeleri keçi ve koyun kılığında şarkılar söylemekteydi.
0: Emre Belezoğlu'nun Newcastle'ı ve Saksanlar.
1: Magpies ya da bir başka deyişle Saksanlar. Newcastle United'ın forması saksağın kuşuna benzetildiği için kulübe futbol severler tarafından Saksanlar lakabı verildi.

0: Çiftçi takım Ipswich Town.
1: Ipswich Town'un lakabı tarıma dayalı ekonomisinden gelmekte. Rakip taraftarlar Ipswich Town'un bu lakabıyla alay ediyor olsa da kulüp Tractor Boys adını severek kullanmakta.

0: Cardiff City bir havacılık grubu gibi. Bluebirds.
1: Mavi kuşlar anlamına gelen Bluebirds, Cardiff City'nin benimsediği bir lakap. Kulübün armasında da mavi kuş simgesi bulunmakta. 1911 Nobel Edebiyat Ödülü almaya hak kazanan çocuk kitabında mutluluk mavi kuşlarla sembolize edilmekteydi. Bu kitap Cardiff halkına tiyatro olarak gelince halk mavi kuşları benimsedi ve kendinden bir parça olarak kabul etti.

0: Radyo Gol. Türkiye'nin en genç spor radyosu.
1: Göksel'in çağrısı araçla ortaya karışık devam ediyor.
2: Yeniden birlikteyiz sevgili Radyo Gol dinleyicileri. Kaldığımız yerden devam ediyoruz ve Göztepe diyoruz şimdi de. Göztepe'de transfer konusunda açıklamalar geldi. Rasmus Ankersen'den geldi bu açıklamalar. Dinleyelim neler söyledi Rasmus Ankersen.
3: Forward can play a role. I mean, I think we are pleased with the 10 plus 4 rule. Mehmet and I talk regularly about that, and I think it was the right decision to maintain this for the coming season. Will it change in the future? Who knows? We just have to adapt to what happens. I think the restrictions on foreign players as a principle create this inflated market for Turkish players, which I don't always think is great for Turkish football and also financially for the club. And I think in the long term, the best way to deal with this is to develop the Turkish players from within through your own academy, which is leading back to the conversation we had earlier about academy. So yeah, we are following this topic on forming a player rule. We are pleased with what it is now, and we think that's the right decision that is made by TFF to continue this way.
4: Yabancı kararıyla ilgili olarak biz 10+4 yabancı kuralının devam etmesinden dolayı mutlu olduğumuzu söyleyebilirim. Sayın Mehmet Seyfi ile beraber bunu her zaman aslında değerlendiriyoruz ve bu alınan karar bu kuralın devam etmesinin doğru olduğunu düşünüyoruz. Biz aslında kararlar ne olursa olsun bunlara en iyi şekilde adapte olmalıyız. Tabii ki bu yabancı kuralının Türk futboluna finansal açıdan da nasıl etkileri var, bunu da değerlendirilmesi gerekiyor. Ama bunun çözüm olarak da burada kesinlikle kendi Türk oyuncularınızı akademinizden yetiştirmeniz gerekiyor. Ben bunu düşünüyorum. Bizim akademimize bu yüzden önem verdiğimizi size söyleyebilirim. Bu çok önemli bir şey. Bence söylediğim gibi TFF'nin aldığı, Türkiye Futbol Federasyonu'nun aldığı bu karar bizim adımıza doğru.
3: Turkish football doesn't have the best reputation outside in Europe when it comes to complying with the financial obligations, both to players and to other clubs. We are hoping that we can help change that reputation, because this is really important for the credibility of Turkish football and to be seen as one of the top leagues, which we believe Turkey has the potential to really become.
4: Aslında Türk futbolu Avrupa'da özellikle finansal anlamda en iyi reputasyona sahip futbol liglerinden bir tanesi değil. Ama biz umarım attığımız adımlarla Türk futbolunu bu reputasyonunu geliştirebilir ve değiştirebiliriz. Çünkü biz gerçekten Türkiye Ligi'nin ve Türk futbolunun çok büyük bir potansiyele sahip olduğunu düşünüyoruz.
3: I think still the question that most fans have is that if we are doing so well in the transfer market, if we are strong financially, why do we not invest more in building a competitive team? And what I can tell is that we are investing and we are prepared to invest, but obviously we want to do always the right investments. And we are in a position as a club where we are competing against teams that have much bigger financial resources that we have, and if you want to be competitive against those teams, you have to do things different. How are we doing things different? We have a very clear way of playing football, and we try and find the right players for that. There's a big distinction between finding great players and finding the right players, and we try and find the players that are right for the way we play. Then finally, we're always trying to find players that have their best days ahead of them. that can grow with the club and that we can also sell in the future. And this is an important part of our business model. This is how we become self-sustainable. So we are prepared to invest. We will invest, but we want to do it always in the right way, and we want to do it within the type of club we are. One final point on that, I'll say that when we sell Romelu for 20 million euros, then it's not like we can invest 20 million euros in buying the next Romelu. When Romelu came to Gustav, he never played 90 minutes of senior football, never before. No one recognized his potential at that point. So we need to find the next Romelu, but not when he's already proven he's good, before he's good. And sometimes you make mistakes with that. Sometimes we make mistakes with that, but we believe we have good scouting. We have a good idea about what to look for, and we think we can get it right many times. But this is our model, and I think this is how we should continue invest, because this is the right way for us to take step by step and not trying to jump many steps. And that's how Gustav can be successful, not just next year, but also in 5 years, in 10 years' time.
4: Tabii ki şu anda birçok taraftarımız transferlerde yeterince başarılı mıyız, yeterince yatırım yapıyor muyuz vesaire bunları soruyorlar. Ve evet, biz yatırım yapıyoruz ve yatırım yapmak istiyoruz. Ancak biz kesinlikle doğru yatırımlar yapmak istiyoruz. Çünkü biz şu anda kendimizden finansal gelirler anlamında çok daha güçlü kulüplere karşı mücadele ediyoruz. Ve bunlara karşı mücadele edebilmek için kesinlikle farklı yöntemler bulmak zorundayız. Biz örneğin en pahalı oyuncuların peşinde değiliz. Bizim oyun stratejimize, kulübümüzün kültürüne, yapısına en uygun oyuncuları arıyoruz. Burada gelişim peşinde olabilecek, kendini sürekli geliştirecek ve kulübümüze büyük katkılar yapabilecek oyuncuların peşindeyiz ve bunlarla ilgili önemli çalışmalar yapıyoruz. Bunlarla ilgili önemli scouting çalışmaları gerçekleştiriyoruz. Ve biraz önce belirttiğim gibi kulübümüzle beraber gelişebilecek ve daha sonrasında da yapabileceğimiz satışlarla beraber kulübümüze önemli gelirler sağlayabilecek oyuncular arıyoruz. Bizim stratejimiz bu. Bizim ayakta kalıp kendi kendimize sürdürülebilir bir kulüp olarak devam etmemizin tek yolu bu. Dediğim gibi biz yatırımlar yapıyoruz, yapmak istiyoruz ama bu yöntemle ilerliyoruz. Ayrıca son olarak şunu da belirtmek istiyorum. Örneğin bir Romulo'yu 20 milyon euroya satmış olabiliriz ama bu yine gidip bizim 20 milyon euro karşılığında bir oyuncu transferi yapacağımız anlamına gelmiyor. Örneğin Romulo buraya geldiğinde daha önce hiç 90 dakika bir maçta oynamamıştı ve burada çok önemli bir gelişim sarf etti, kulübe katkı sağladı ve ardından transferi gerçekleşti. Bizim şu anda yeni bir Romulo bulmamız gerekiyor. Tabii ki burada hata payı da var. Bununla ilgili biraz önce belirttiğim gibi önemli çalışmalar yapıyoruz. Önemli scouting araştırmaları yapıyoruz. Ama bizim modelimiz bu. Ancak biz kulüp olarak bu şekilde ayakta kalabiliriz, bu şekilde başarılı olabiliriz ve bu şekilde istediğimiz hedeflere varabiliriz. Ve bunu önümüzdeki yıl için olarak da sadece düşünmememiz lazım. Önümüzdeki 5-10 yıl için düşündüğümüzde, kulübümüzün geleceğini garanti altına almak istediğimizde başarı modelinin kesinlikle bu olduğuna inanıyorum.
3: So again, thanks very much for
4: sen okey dediğinden başlayabilirim.
2: Ben önümüzdeki hafta kaldım. Ve Rasmus Anker'sinin sözleri de bu şekildeydi. Sevgili Radyo Gol dinleyicileri, şimdi artık ortaya karışığı noktalıyoruz. Ben Göksel'in Çağrı Saraç, ortaya karışık programı da sizlerle birlikteydim efendim. Yeni bir programda görüşünceye dek diyelim ve birazdan Efe Uysal ve Fehmi Kurtuluş kazandıran saatlerde sizlerle birlikte olacaklar. Günün öne çıkan tahminlerini, bahis tahminlerini sizlere aktaracaklar. Kaçırmayın diyoruz. Radyo Gol'den ayrılmayın. Yeniden görüşünceye dek hoşça kalın.
1: Göksel'in Çağrı Saraç'la ortaya karışık sona erdi.
5: Reklam.
6: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
7: Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
8: Hepsi burada premium günlerini kaçırma. Binlerce ürün...

0: Radyo Gold'e L1 üçgen zamanı.
1: Evet güzel insanlar, Ake denildiğinde akla gelen ilk unsur oyun kuruculuk. İşte temiz sol ayak, topla mesafe kat edebilen bir stoper yapısı. Bunları siz de biliyorsunuz. Zaten oyuncunun istatistiklerinde de pas isabet yüzdelerine baktığımızda yıldan yıla, hani geride kalan sezonda işte %89, ondan önce %94, ondan önce %93 gibi pas isabet oranları vardı ki rakip yarı sahaya geçince de pas isabet oranı çok yükseklerde bir oyuncu. Uzun pasa geldiğimizde geride bıraktığımız sezon %54 pas isabetiyle oynadığını görüyoruz uzun pas atışlarında. Bütün bunları bir de Fenerbahçe durumuyla ele alacak olursak, geçtiğimiz sezon Süper Lig'de %89 pas isabetiyle oynayan bir Osterwolde var. Baktığınız zaman oynadığı maç sayısı falan göz önüne alındıkça yüksek bir veri gibi duruyor. Ama uzun pas isabetine bak, %39. Şimdi bununla beraber tehlike anında verdiği kararlarda biliyorsunuz ki Fenerbahçe savunmasının sürekli sorun yaşamasına yol açtı Osterwolde. Skriniar hiçbir zaman oyunu kurmakla yükümlü birinci oyuncu olmamıştı daha önce, en iyi döneminde bile. Fenerbahçe'de ise beklerden bu destek gelemeyince takımda en geriden oyun kurmaktan sorumlu isim oldu. Buna savunma metrikleri de dahil olunca oyuncunun geçen sezon yaşadığı sakatlıklar ortada. Yani demek istediğim, orada bir enerji birikmesi var ve bunun dağıtılması lazım. İşte Skriniar kesicilik, birebir etkinliği, güç gibi etmenlerle sahadaki yerini alacak. Onun yanında yeni sezonda yer alacak olan Ake, oyun kurulumunda etkinlik, topla mesafe kat etme gibi sorumlulukları yerine getiren isim olacak. O yüzden biz buna ne diyoruz eski dilde? Tandem. Öyle bir şey izleyeceğiz. Ayrıca oyuncunun sol bekte de görev yapmış olduğunu biliyoruz. O yüzden maç içi bindirmeleri de önemli. Ama bir o kadar önemlisi, bunu yaptıktan sonra pozisyon bilgisi Osterwolde'ye göre çok daha yüksek. Bakın Osterwolde'ye. Bak Osterwolde'ye göre yüksek diyorum. Yani sonra ileri çıkıp kademe hatası yaptığında hani kabak da bize patlamasın. Onu da parantez içi de söyleyeyim. Şimdi Fenerbahçe'de biliyorsunuz Greenwood gündemi var. Savunma arkasına patlayıcı koşular atabilen, oraya sızmaları seven bir isim. İşte Ake o bölgelere o isabetleri, topları atabilecek bir oyuncu. Biz hep öyle izledik. Baskıya gerek kalmadan topu 3. bölgeye doğru oynayabilecek bir oyuncu. İşte Galatasaray'ın zaman zaman hızı dolayısıyla eleştirilse de oyununda fark yaratan etmenlerden olmadı mı bu geride kalan 4 sezonda? Ne o? Abdülkerim. Onun oyun kuruculuğu. Ama Fenerbahçe'de biz o bölgenin tam anlamıyla dolduğunu hiç görmedik. Bakın iyi santraforlar geldi bu süreç içerisinde. Ama ya tamam, bizim iyi bir sol ayaklı oyun kurucu stoperimiz var mevzusu olduğunu ben hatırlamıyorum, öyle olduğunu da düşünmüyorum. Peki el alem ne diyor? Oyuncuyla ilgili scouting raporlarına baktık. Yani onun bu hat kıran pasları, oyun kurulumundaki etkinliği, olumlu özellikler arasında sık sık dile getiriliyor. Total futbol analize baktık, coach voice'a baktık. Şu sözler çok ön plana çıkıyor. Ake birinci bölgeden oyun kurarken vücut oryantasyonunu sahayı en geniş açıyla görecek şekilde ayarlıyor. Rakip orta saha bloklarını delen pas açılarını bulma konusunda elit seviyede. Tabi bütün yorumlarda süt liman değil, buralar iyi yorumlardı. Zaten süt liman olsa City'de devam etmesi veyahut başka Avrupa takımına yolculuk etmesi kaçınılmaz olurdu bu oyun kuruculuk meziyetleriyle. Ama eleştirilen yanları var. Bir tanesi ikili mücadeleden biraz kaçınan yapısı veya etkisizliği diyelim. Mesela Atleti'ye göre 2025-26 sezonunda zaten ligde 18 maçı

0: Ama yine en öne çıkan oyun özelliği neydi? 17 kere top kazandı. %89 pas isabetiyle oynadı. Ha, şampiyonadaki bir oyuncunun performansı takımın genel performansından da azade değerlendirilmez, onu da söylemek lazım. Şimdi tabii oyuncunun özellikle son 2 senedeki olumsuz ikili mücadele performansları, işte savunma yönü çok mu zayıf gibi bir yorum da çıkartılmasın. Aynı Atletik'ten bahsettim, 2023 yılında şöyle diyorlardı. Sadece 1.80 olmasına rağmen olağanüstü düello başarısı var diyordu. O zaman zamanlaması övülüyordu, hızlanması övülüyordu, patlaması övülüyordu. Yani işte patlayıcı kanatlar, Bukayo Saka gibi, Vinicius Junior gibi, onları etkisiz hale getirmede çok etkili bir oyuncu deniliyordu. Buradan getirmemiz gereken yorum şu. Biliyorsunuz özellikle Süper Lig'de Galatasaray ve Fenerbahçe rakibi açabilmek adına savunmayı öne çıkartıp zaman zaman arkada boşluk verebiliyor. İşte geri koşular için donanımı olan bir oyuncu. Sadece bunu tekrar yapabileceği ortamın hazırlanması lazım. Pozisyon bilgisinden biraz olsun Osterwolde ile kıyaslarken bahsettim. Oyuncu uzun yıllarda Premier Lig'de oynuyor. Hollanda milli takımında oynuyor. Dolayısıyla nitelikli oyuncu abi, bilmediğiniz bir şey değil buralar. Yani adam Guardiola ile gözünüzün önünde oynadı. Gizli arka üçlü rolünde ustalaştı zaten. Savunma orta saha veya merkezi savunma pozisyonunda sorunsuz şekilde adım attı. Gelişmiş o takım arkadaşlarının arkasındaki alanı kapladı. Mükemmel o, bizim Recep mekansal farkındalık diyor ona. Onu gösteriyor. Yani bu durumun en önemli katkısı ne olur? Geçtiğimiz sezon Fenerbahçe'de savunma ile orta saha arasındaki blokların genişlediği anlarda buralara dalan her takım avantaj elde etti. Biz bunu gördük. Bunun engellenmesi için Karagümrük maçında 4 defansif orta sahayla çıkıldı. Sorun daha da derinleşti. Çünkü problem orta saha hattında değil, takipten ve mesafe daraltmaktan sorumlu savunma hattındaydı. Kısacası Ake ismi heyecanlanmayı gerektiren bir. Tamam. Çünkü oyuncunun cebinde bulunan metrikler aslında Fenerbahçe'nin eksikliklerini kapatmak için değerli. Bununla beraber oyuncunun kullanabileceği bir sistem yaratmak tabii ki İsmail Kartal'ın elinde. Şikrinyar, Ake, bunların konumlanması, beklerin bu iki oyuncuya nasıl katkı sağlayacağı, orta saha hattında hangi oyuncunun iki stoper arasına yanaşıp oyun kurulumunda yardımcı olacağı, stoperle kaleci arasındaki mesafenin nasıl kurulacağı gibi konular var. Bunları zaman geçince hep birlikte değerlendireceğiz. Ama bir kez daha altını çizmek gerekirse, bir, geçen sezon gördüğümüz kadar savunmadan çıkarken hata görmeyeceğiz. İki, oyuncunun Osterwolde kadar pozisyonunu kaçırdığını veya topu bir yere indirmek, uzaklaştırmak istediğinde rakibe servis yaptığını kolay kolay görmeyeceğiz. Bunlar kağıt üstünde tabii. Yani en azından bize vaat ettiği, bu zamana kadar tanıdığımız birisi. Ha, performansı düştü, oynama süresi azaldı ama bizim tanıdığımız Ake bunları vaat eder. 3. İsmail Kartal'ın oyun sisteminde beklerin çizgilerden ileri devamlı olarak çıktığını biliyoruz, hatırlıyoruz. Bu olursa elit seviyede kendini daha önce kanıtlamış 2 tane stoper olacağı için psikolojik açıdan bile değerli bir durum yani. 4. Bana kalırsa geçen sezon çok tartışıldığı için söyleyeceğim. Ederson'a da bu hamle iyi gelecektir. Takımdaşlık açısından, kimya açısından, ki Ederson gibi bir kaleciyi geri kazanmak bence pek çok sorunu aşma konusunda da yardımcı olacaktır. Ama sakat mı? Yaşadı. Ama bir zahmet de Fenerbahçe'nin profesyonel yönetildiğini düşünüyor ve sakatlıkla ilgili bir analiz yapıldığını, sakatlık potansiyelinin hesaplandığını tahmin ediyor. Öyle inanıyoruz, öyle inanmak zorundayız. Yani bir daha sakatlanırsa olmayacak, bu kadar basit. Ama bu öngörüleri de yapmış olmalı ki bu transferler oldu. En azından ülkemizin güzide kulüplerine yakıştırdığımız profesyonel tavır bu. O yüzden bu konuyu çok uzun uzadıya geçmedim. Bilmediğiniz bir şey bence söylemedim. Ama oyun şekillendikçe, zaman arttıkça, biz İsmail Kartal ve formasyonuna biraz daha hakim oldukça gerek Ake'nin gerek diğer oyuncuların rolleriyle ilgili daha rahat fikir verebiliriz. Ben şu an için bu transferi olumlu görenlerdenim. Bakalım zaman ne gösterecek? Hep ne diyorum ben transfere konuşurken? Kağıt üstünde abi. Kağıt üstünde. Kalanı saha, takım olgusu, yaratılan ortam, bunlardan etkilenir. Bunu hiçbir zaman unutmayın. Görüşürüz. Kendinize iyi bakın.
1: Bu içeriğe ve daha fazlasına YouTube'da L1 Üçgen kanalından ulaşabilirsiniz.
2: Rakiplerimizi tanıyalım. Górnik Zabrze. Polonya futbolunun en köklü ve en karakteristik temsilcilerinden biri olan Górnik Zabrze, isminden renklerine, kuruluş hikayesinden tribün kültürüne kadar tam bir işçi sınıfı kulübüdür. Kulübün isminde yer alan Górnik kelimesi Polonya dilinde kelime anlamı olarak madenci demektir. 1948 yılında Polonya'nın en büyük ağır sanayi, kömür ve madencilik merkezlerinden biri olan Zabrze şehrinde kurulan bu kulüp, bölgedeki irili ufaklı birkaç işçi kulübünün birleşmesiyle filizlendi. Bu nedenle

0: Kulübün genlerinde ve armasında madenciliğin getirdiği o sert, pes etmeyen ve mücadeleci kimlik yer alıyor. Kulübün tarih sayfalarına bakıldığında Polonya futbolunun en parlak ve en dominant dönemlerinden birine imza attıklarını görüyoruz. Górnik Zabrze'nin müzesinde tam 14 Polonya Lig şampiyonluğu bulunmakta. Özellikle 1960'lı ve 1970'li yıllarda Polonya futboluna kelimenin tam anlamıyla ambargo koymuşlar. Bununla da kalmayıp Polonya futbol tarihinde bir Avrupa Kupası'nda finale yükselme başarısı gösteren ilk ve tek takım unvanını hala ellerinde bulunduruyorlar. 1970 yılında o dönemki adıyla Avrupa Kupa Galipleri Kupası'nda İngiliz devi Manchester City ile finalde karşılaşmış ve kupayı kıl payı kaçırmışlardır. Bu yönüyle Górnik her ne kadar yakın geçmişte o eski şaşalı günlerinden uzak bir görüntü sergilemiş olsa da Polonya'nın en büyük futbol çınarlarından biri olma özelliğini korumakta. Bugünlerde kulübün teknik direktörlük koltuğunda Slovak çalıştırıcı Mihal Gasparik oturuyor. Gasparik'in yönetimindeki Górnik Zabrze, Polonya futbol ekolünün fiziksel güce, yoğun ikili mücadelelere ve yüksek atletizm kalitesine dayalı oyun karakterini sahaya yansıtan bir takım görünümünde. Maçlarını 24 bin kapasiteli Ernest Pohl Stadyumunda oynayan ekip, özellikle iç sahada madenci köklerinden gelen oldukça ateşli ve baskılı bir taraftar desteğine sahip. Kulübün renkleri olan beyaz, mavi ve kırmızı, tribünlerdeki o endüstriyel futbol öncesi dönemin samimi ve sert atmosferini günümüzde taşımaya devam ediyor. Takımın mevcut kadrosuna ve saha içi yapısına göz attığımızda ise fiziksel teması seven, orta sahada dirençli ve geçiş hücumlarında tempo yapabilen Polonyalı oyuncularla yabancı isimlerin birleşimi bir rotasyon tercih ediliyor. Takımın savunma hattında 33 yaşındaki deneyimli stoper Rafal Janicki ile birlikte Slovenya milli takımından da tanınan tecrübeli sol bek Erik Janza gibi isimler omurgayı oluşturuyor. Hücum hatlarındaysa atletik ve dikine oynayan profiller ön plana çıkıyor. Kulübü günümüzde futbol dünyasının en sıra dışı ve en çok konuşulan yapılarından biri haline getiren esas detay ise yönetim ve sahiplik koltuğunda gizli. Dünya futbolunun önemli bir ismi, Alman milli takımının efsanesi ve bir dönem ülkemizde Galatasaray formasıyla da izlediğimiz efsane sol ayağı Lukas Podolski. Bu kulübün sadece eski bir oyuncusu değil, aynı zamanda resmi olarak çoğunluk hissedarı ve sahibi. Zabrze yakınlarında doğan ve çocukluğundan beri bu kulübe büyük bir aidiyet besleyen Podolski, geçtiğimiz dönemde kulübün %86'lık hissesini belediyeden satın alarak Górnik Zabrze'nin yeni patronu oldu. Aktif futbol kariyerini de bu kulübün forması altında Polonya Kupası zaferiyle noktalayan efsane isim, artık kulübü bir başkan ve yatırımcı olarak bir üst seviyeye taşımak için mesai harcıyor.
1: Reklam

Yeni nesil performans. Opet Ultra Force motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır. %48'e kadar daha az sürtünmeyle koruyucu performans için Opet Ultra Force. Ayrıntılı bilgi Opet.

0: Reklam bitti.
1: Efe Uysal ve Fehmi Kurtuluş'la Kazandıran Saatler başlıyor.
2: Herkese merhabalar sevgili Radyo Gol dinleyenleri. 12 Temmuz Pazar günündeyiz ve klasik bir pazar olarak 14-16 saatleri arasında sizlere sevgili Efe Uysal'la birlikte eşlik edeceğiz. Günün maçlarını, analizlerini sizlere aktaracağız. Eğer sizlerin de varsa sormak istediğiniz maçlar ya da danışmak istediğiniz kuponlar bizlere 0212 273 10 numaralı WhatsApp hattından yazabilirsiniz. Memnuniyetle tüm mesajlarınızı okuruz. Efe abi hoş geldin.
3: Merhabalar herkese. Güzel bir pazar günü diliyorum ben de.
2: Yine kazançlı bir kazandıran saatleri bekliyor galiba sevgili dinleyenlerin sesine ortak olayım deyip. Malmö var yayın saati evet. Bizde. Bodo Glimt son bölüme denk gelecek. Onları da biraz...

0: konuşuruz ama klasik bir Dünya Kupası'nın çeyrek final turunu da tamamladık.
1: Evet.
0: Gittikçe sona geliyoruz. Dün akşam Norveç, İngiltere, Arjantin, İsviçre maçları. İki maç da uzatmaya gitti. Konuştuğumuz doğrultuda.
1: İnanılmaz.
0: Şutlar çok böyle şüpheli şekilde geldi. Yani şüpheli deme sebebim daha
1: Tebrik
0: yüksek.
1: ederim Norveç 4 isabet, 2
0: Evet
1: isabet
0: abi.
1: ilk yarı. Total isabetli şutlar gelmedi bak.
0: Evet,
1: 9
0: orada.
1: artı İngiltere hiç katkı veremedi ikinci yarı, ne enteresan.
0: Gerçekten
1: Yarı
0: öyle.
1: Norveç de bir tane vurdu isabetli ikinci yarı. Yani herkesin bayağı bir şey yaptı. Herkes korktu bir gelmeyecek mi diye. Üçten sonra oynayanlar çoktu.
0: Orada da bir iki tane isabetli şut gene klasik dünkü tartışmalarımız çerçevesinde silindi gibi bir şey oldu. Haaland'ın kafa vuruşu bence isabetli şuttu ama onu sanırım saymadı. Gözden kaçırmadıysam onu
1: Evet.
0: saymamıştı diye hatırlıyorum ama yani her şeye rağmen 4 taneyi alabildik yani şükür. Karşılıklı gol var oldu. İlk yarı
1: Evet.
0: 2 isabetsi, tebrik ederim gerçekten. Orada sen
1: Aynen.
0: biraz daha yüksek oranı cebe koydun. Dün kapanışta Gnistan artı 6 son sözünde yine bir
1: Süper,
0: imza
1: süper oldu.
0: skor oldu. Teşekkür ediyoruz. Tüm Radyo Gol
1: Eyvallah.
0: dinleyenleri ve kendi adıma sana teşekkür ederiz. Yani dün aslında güzeldi diyebiliriz. Mesela İsviçre'nin bak faulleri de
1: Geldi.
0: geldi. İlk yarıdan 12 tane
1: 12'ye.
0: mi ne yaptı?
1: Evet.
0: Çok şeydi.
1: Baktım.
0: Açıkçası ne dersin dün hakkında genel bir konuşma yapmak istersen neler söylersin?
1: Vallahi ya, iki maçta esasında o kadar konuştuk. Odur budur. Ama ikisi de 2-3 gol bitti. 1.88 biri, 1.81'i. Yani hani gerçekten o kadar da net böyle 2-3 gol aralığında bitmesi ihtimali yüksekti ki maçların. İkisi de
0: Evet.
1: 0'dan 0 bitti değil mi bu arada?
0: Evet, sıfırdan sıfır.
1: Yani o da çok ilginç hakikaten.
0: Yok
1: Arjantin
0: pardon, sıfırdan sıfır bitmedi Arjantin maçı. Arjantin maçı birden sıfır bitti.
1: birden 0 bitti.
0: Evet
1: Doğru,
0: evet.
1: pardon. Yani iki maçtan birinin uzatmaya gitmesini bekliyordum. Arjantin,
0: Evet.
1: İsviçre'nin içime çok doğuyor dedim, demiştim. Yani hem zaten bir İsviçre'nin oyun anlayışından vesaireden dolayı o maçın özellikle yani berabere bitmesini çok muhtemel görüyordum. İlk maç da berabere bitti. İki maç da 2-3 gol aralarında bitti. Dediğin gibi Norveç, İngiltere toplam taç haricinde neredeyse her şey geldi. Yani
0: Evet.
1: benim önerim gelmedi. Bayağı da hızlı başlamıştı yani ilk yarı, ilk daha 3. 4. dakika 5-6 tane taç oldu ama devamı gelmedi, enteresan. İlk yarı korner İngiltere daha fazla kullandı. Norveç'in şeyleri güzeldi. 2-3 gol aralığı. Yani 1-1, 1-2, 2-1 bu doğrultuda geçeceği çok
0: Evet.
1: bekleniyor. Bak Norveç'te toplam 9 şut atmış. O da güzel oldu. Sen de
0: Evet.
1: Norveç'in fazla şut atmadığını ama isabet yüzdesinin yüksek olduğunu düşünerek
0: Evet.
1: isabetleri yönelmiştik. İlk yarılarda da görmüştük
0: Tabii.
1: underdog takımların bir böyle bir sürpriz başlangıç yaptığını. Norveç'e yazık oldu. Yani o
0: Evet.
1: VAR'dan iptal edilen gol nasıl iptal edildi ben tam anlayamadım. Ama eğer o gol olsaydı ben İngiltere'nin maça tekrar girebileceğini hiç zannetmiyordum. Yani gene yani bu kadar vasat bir performans İngiltere.
0: Değil mi?
1: Yine balına bir bence turu geçti diyebiliriz yani. Yani çok
0: Evet.
1: yazık oldu ama tabii işin balımalı değil tabii ki. Bu bir tecrübe. İşte uzatma dakikalarını oynamak bile bir orada tecrübe farkı ortaya çıkıyor. Hem
0: Tabii mesela
1: İsviçre.
0: çok affedersin abi sözünü
1: Yok
0: kestim
1: yok.
0: ama hemen çok kısa bir katkı. Yani Norveç mesela oyunun son bölümlerinde çok doldur boşalta döndü. Yani birden
1: Tabii.
0: o alıştığı oyun disiplinden koptu. Bu arada dün tahtalarda ağırlıklı olarak ilk yarı 4.5 üst korner vardı. Onu da atlamayalım. O gelmedi ama daha fazla korneri İngiltere'nin atması ilk yarı senin tercihin isabetli oldu. Orada da gerçekten tekrar
1: Evet.
0: tebrik ederim. Yine sözü sana vereyim abi. Affedersin.
1: Estağfurullah. Yok yok. Aynen. Norveç'in dediğin gibi yani bence de yazık oldu. Ama işte tecrübe faktörü burada ortaya çıkıyor. O uzatmaları

0: oynamak da bir maharet. Bir anda işte bir iş penaltılara kalıyor psikolojisine giren takım uzatmalarda kaybediyor. İngiltere'de işi penaltılara bırakmadı ama ikinci yarı İngiltere'nin istatistiklerine bakarsan zaten her şeyi söylüyor.
1: Evet.
0: Sıfır isabetli şut, 3 toplam şut, kaçan net pozisyonu sıfır, bir korner. İkinci yarı iki takım da ofsayta düşmedi. Tam yani maçı uzatmalara götürmeye razı oldu İngiltere. Ama turu geçmeyi başardı. Gollerde ne alemdeydik? Hiç Bellingham'ın golü bak beklediğimiz gollerden biriydi ama Sheldrup'un golü herhalde çok yüksek veriyordu Sheldrup'un golü veya isabetli şutuna. Orada beklenmeyen yerden geldi. Haaland bayağı bir şut attı. Gerçi ofsaytlar, varlar falan vardı. Bak. İki toplam bir isabet. Halbuki
1: Evet.
0: kaç tane vurdu, gol bile attı yani. Ama işte o varlar da ofsaytlar bizim isabetli şutları da iyi bazen. Haaland'ın eminim çok oynayan vardı istatistiklerine. Ama maalesef olmadı. Kane ne yapmış? Kane 3 toplam 2 isabet şut atmış ki Kane'in 2 isabetlisi 2-10'du. Yani o da çok
1: Evet.
0: netti. Hatta seninle 2 tane oyuncu kolay hedef dedik.
1: Evet.
0: Kane'in 2 isabetiyle yani Haaland'ın da hani 3 artı 1'i çok
1: Evet.
0: muhtemel dedik. Biri oldu, biri olmadı.
1: Gerçekten oyuncu bahislerinde de Kane iki tanesi mesela dediğin gibi geldi. Ya dün Norveç adına baktığımız zaman tecrübesizlik de daha doğrusu tecrübesizlik adı altında ele alabileceğimiz detaylardan bir tanesi birinci yarı oyunu ve maçı kopartacak fırsatı Sörloth'la 2'ye 1 yakaladılar. Hatırlarsın o pozisyonu. Sörloth daha sonrasında uygun pozisyonda Haaland'a vermektense kendisi böyle bir bizdeki klasik tabirle bir kahraman olmaya çalıştı gibi bir şey olup mesela orada maçı kopartamaması Norveç'in bir tecrübesizlik ve heyecan çerçevesinde değerlendirilebilir. Öte yandan dün çok ciddi tartışmaların olduğu İngiltere'nin golü, ilk golü, top işte yukarıdaki örümcek kameranın halatlarına ya da örümcek kameraya çarptı da sahaya düştü.
0: Öyle bir şey
1: Orada
0: var, değil mi?
1: evet, orada işte başka bir şey yapılmalı falan. Hatta bizim WhatsApp gruplarında da tartışıldı. Murat Bey dedi ki bununla ilgili hani örümcek kamera ile ilgili bir talimat yoktur. Ben de dedim olmalı. Yani evet belki direkt olarak örümcek kamera diye yoktur ama bu olmalı. Sonra açıp ifap kurallarına bir baktım Efe abi. İfap kurallarında gri bir ifade var. Yani saha dışı faktör diye. Ya yani bunu da gayet örümcek kamerada ya da halat olarak da ele alabileceğimiz bir
0: Ya da
1: detay
0: kuşa
1: olduğunu
0: çarpsa
1: düşünüyorum.
0: ne olacaktı? Aynı
1: İşte
0: şey
1: o da
0: bence.
1: saha dışı faktör mesela. Hakem atışıyla tekrar oyunun hakem atışıyla devam etmesi gibi bir durum söz konusu olması
0: Su.
1: gerekiyordu. Ya yani saha dışı faktörler adı altında İFAP'ta böyle bir gri ama tabii ki direkt olarak yok
0: Yani
1: işte örümcek
0: o
1: kameraya
0: kadar ender
1: ekrana
0: görünen
1: çarpacak
0: bir şey
1: falan.
0: ki yani bazen hani kurallar da tabii
1: E tabii. Yani
0: yetersiz kalabiliyor abi.
1: abi
0: Kimin aklına gelir yani
1: tabii
0: öyle bir
1: tabii
0: durumdan
1: ekran
0: sonra
1: ya
0: gol
1: da
0: olacağı?
1: örümcek kamera diyemezsin ki orada ifadeye. Çünkü aslına baksan hani teknoloji gelişiyor ama bu tarz şeyler de işte gözden
0: Ya
1: kaçıyor.
0: evet.
1: Orada daha
0: Balona
1: büyük.
0: çarpabilir, kuşa çarpabilir,
1: Tabii
0: drone'a
1: tabii.
0: çarpabilir. Yani o drone uçuran olmaz herhalde ama en aklıma gelen
1: Tabii.
0: bir uçan bir cisme çarpabilir abi, balona malona uçurtmaya, yok efendim bir şeye.
1: Bak
0: Tabii o
1: şey bile
0: kamera.
1: var. O da çok dikkatimi çekti. Top eğer ki diyelim sağ kanada topu hızlı bir şekilde attın ya da herhangi bir kanada. O sırada da top yan hakeme çarptı ve oyun alanına
0: Tamam.
1: girdi ve top da tamamıyla çizgiyi terk etmedi. Mesela burada
0: Etmedi.
1: hakem ne
0: Yine
1: yapar diye
0: durdurup
1: bak bu bile
0: oradan
1: düşünülmüş.
0: başlatması lazım herhalde, değil mi?
1: Evet ya yani bu bile düşünülmüş bak ama işte bu saha dışı faktörler diye genel ifade burada çelik halatları ya da işte örümcek kamerayı falan bence kapsayıcı bir hikaye ama orada sanırım biraz daha ileri derecede bir skandal var. Yapılan açıklama içindeki çipin öyle bir teması işaret etmediği yönünde. bir açıklama var. Tam doğrulatamadım açıkçası onu ama eğer ki durum böyleyse daha mesela karman çorman bir hale geliyor
0: Orada
1: durum.
0: Çipo'nun oraya değdiğini biliyor. Adam onu
1: Şimdi
0: anlayabiliyor.
1: Hırvatistan maçı, Hırvatistan Portekiz maçında saç tellerine çarpmayı algılamış bir Çip'in
0: Ya şey.
1: Çelik halata, hatırla Hırvatistan'ın golü iptal edildi Portekiz maçında. Sen orada çelik halata çarpmasını algılayamıyorsan teknolojinin burada işte futbola entegrasyonunda bir sürü orada çatlak sesin çıkmasına tırnak içinde.
0: Belki de çarpmadı ama.
1: Evet, kamera açısı da yanıltıyor belki ama orada ciddi
0: Belki
1: böyle
0: de
1: bir
0: çarpmadı.
1: Norveç ekibinin ciddi itirazları olmuş gerçekten. Ya dün bir de böyle bir karmaşa içerisinde oynanmış bir maç oldu. Norveç İngiltere maçı Efe abi.
0: Artık o kadar da adil olamayabiliyor oyun yani. Yapacak bir şey yok. Bu kadar da hafiften de bir oyun olduğunu bilinsin bunun yani her şey.
1: Tabii.
0: Hele tabii şimdi bu istatistiklere bağlı bahisler de olunca artık şeye gerek yok yani. Bunu kabul etmemiz lazım. Artık futbol gerçekten yani maalesef futbol romantikleri için biraz kötü haber ama yani bu iş artık maalesef bahis sektörünün doğrultusunda ilerliyor. Yani bütün
1: Tabii.
0: kurallar, varlar, onlar,
1: Tabii.
0: bunlar yani yoksa hani var bile
1: Dün
0: normal
1: konuştuk abi
0: şartlarda
1: isabetli şutları. Yani
0: tabii
1: neden
0: ki
1: isabetli
0: yani
1: şutlar
0: artık
1: FIFA'da farklı değerlendirilmesi
0: farklı.
1: tamamıyla
0: Tabii.
1: işte dün 5'ti, 4'e düştü.
0: Evet.
1: Yok Haaland'ı saydı mı saymadı mı bütün WhatsApp
0: Yani
1: grupları.
0: tabii ki.
1: Hani maçı bıraktı, bunu tartışıyor işte. Yani bunların hepsi dediğin gibi
0: Evet.
1: biraz futbolun
0: Yoksa
1: romantizmini.
0: futbolun içinde öyle azıcık şans faktörü bu işin bu tip durumlarda bir işin cilvesidir ama
1: Tabii.
0: tabii artık olayda çok ciddi paralar döndüğü için artık o işin o kısmı maalesef diyeyim biraz geri planda kaldı. Her ne kadar bu işi işin bahis sektöründe olan biri olsam da sonuçta ben de futboldan keyif almak isteyen bir adamım. Yani
1: Tabii.
0: futbolun içinde bu kadar da her şeyin kameralar, onlar, bunlar, dijital top, odur, budur. Yani bazen de birazcık da oyunun da akması lazım. İşin keyfi hakikaten kaçıyor.
1: Tabii.
0: İyice kaçıyor. Dün ama Embolo'nun pozisyonu mesela
1: Evet.
0: kırmızı kart.
1: Hı.
0: İşte o da yani anladın mı adam yazık yani. Niye sarı kart görsün işte.
1: Evet.
0: Orada da büyük bir haksızlık oluyor. Tak adam oradan 10 kişi kaldı. Ama kamera olmasaydı asla onu göremeyecekti. Yani ilk etapta yani direkt ayağına vurdu görüyorsun. Ki vuruyordu
1: Ya
0: ayağına
1: Embolo da
0: çünkü
1: bu
0: ama kendi
1: seviyede
0: takıyor.
1: ya bu seviyede Embolo da bunun yani mesela bazı oyuncuları ben reflekslerini de anlamıyorum. Ya yani bu seviyede bazen saha içinde izlerken ağzım açık kalıyor abi. Gerçekten bir
0: Bunu
1: oyuncunun
0: hakemi kandırmaya yönelik bir şey olarak yapmadı esasında orada. Gayri ihtiyari
1: işte
0: yani şeyine
1: alışkanlıklar.
0: denge ayağı mı denir bir şey denir. Yani o denge ayağının üzerinde sekti. Sekerken de sanki ayağını Arjantinli oyuncuya takmış gibi özellikle göründü. Bence orada biraz hani darbeden kaçmak adına bir hamle yaptı. O da bir tartışma konusu biliyorsun. Yani adam
1: Evet.
0: sana haldırt diye dalıyor. Sen abi ne yapıyorsun? Sıçrıyorsun diyelim ayağa, havaya. Adam sana değmiyor ama ne ayağın mı kırılsın abi yani? O faul olması lazım onun darbe olmasa bile. Biraz böyle
1: Evet.
0: ayaktan kaçma gibi oldu. Gayri ihtiyari şey yaptı ama tabii ağır çekimde görülünce çok net böyle hakemi kandırmaya yönelik bir hareket haline geliyor tabii. Ağır çekimler de olayı gerçekten çok değiştiriyor.
1: Tabii ki bazı hatta şeyler bile çok değiştiriyor abi. Çok özellikle lig dönemi görüyoruz mesela sosyal medyada bir fotoğraf servis ediliyor bir maç karesinden. Ya diyorsun ki buna nasıl çalınmaz? Ama videosunu izliyorsun. Olayın onunla hiçbir alakası yok. Ya
0: Aynen.
1: böyle gerçekten dediğin gibi ben daha çok şeyleri aslında sinir olmak demeyeyim de kabul edemiyorum. Bu offside çizgisi çekildikten sonra omuzu böyle bir santimetreyle önde oluyor ya da
0: Abi.
1: kramponun ucu. Abi futbolun ruhuna aykırı bence ya bu durum.
0: Aykırı.
1: Yani hareket
0: O
1: oyunu.
0: çok şey hakikaten.
1: Ya Hareketli oyunu bu abi. Yani adam şimdi kramponun ucu kadarını da nasıl ayarlasın Allah aşkına? Yani ben o bazen çekiyorlar oradan çizgiyi. Gol diye seviniyoruz. Offside çıkmış. Neymiş? Krampon 1,5-2 santimetre öndeymiş. Yapmayın, gözünüzü seveyim. Mesela

0: Davinson Sanchez'in iptal edilen golünü hatırladık
1: Aynen
0: şimdi
1: ya.
0: Portekiz
1: Ayak
0: maçında.
1: önde, ayak önde göya ama onun dışında tam adamın ayağı önde gibi ama adamın bütün vücudu da önde falan. Yani enteresan tabii o işler, işin
0: Evet.
1: tartışmaya açık nokta. Onlarla da olmuyor, onsuz da olmuyor.
0: E tabii
1: Öteki türlü de yani ne yapacaksın abi? Yani göz göre göre bütün dünyanın gördüğünü, hakemin görmesine imkan yok orada.
0: tabii.
1: Çok bariz bir şey. Bütün oyunun kaderi değişiyor. O
0: Evet.
1: kadar da değişmeli mi?
0: Evet.
1: Bunlar tabii hep konuşmaların farklı platformlarda tartışılmaya açık ama söz konusu bahis sektörü ise artık sen isabetli şutlara bile unlimited bir para yatırılmasına müsaade ediyorsan, yani isabetli şuta şu anda gidip 1 milyon TL bile yatırabilirsin. Doğru mu?
0: Evet.
1: Yani sen artık olay bu noktaya geldiyse de yapacak bir şey yok. Yani onu sen onun en doğru kararı bilime de dayalı olarak vermek zorunda kalıyorsun. Yani ya onu açmayacaksın. Çünkü büyük Finlandiya'da mesela var yok.
0: Evet.
1: Gerek yok. Adamlar o öyle bir şey yok çünkü. Futbolun sonuçta birisi şey o dünyası kararmıyor yani. Ya da çok
0: Yani
1: önemli şeyler olmuyor. Orada
0: tabii
1: daha
0: bizdeki
1: kabul
0: kadar
1: edebiliyorlar.
0: fazla böyle keskin çizgilerle bakmıyorlar oyuna gerçekten Finlandiya'da. Ya bizde daha çok mesela VAR sistemi hakemlere korkunç bir konfor alanı yarattığı kanaatindeyim. Yani kendi önündeki pozisyonu dahi çalmayıp hemen kulağını
1: Çalmıyor.
0: gösterip bir saniye dinliyorum. Sonra işte monitöre gidiyorum. Yani onu da çal mesela yani bir zahmet onu da çal. Önündeki pozisyonu
1: Enteresan
0: da
1: biçim,
0: gör.
1: çok haklısın. Bak Finlandiya'yı takip ettiğim için hani söylüyorum.
0: Evet.
1: Az hakem hatası oluyor biliyor musun? Belki
0: Tabii.
1: VAR'ın olmaması,
0: Evet.
1: hakemin otomatikman daha belki nasıl olsa beni
0: Dikkatli.
1: kontrol eden bir şey yok deyip birazcık da tabii orada hiç baskı yok, bir şey yok yani
0: O da
1: adam
0: var
1: rahat
0: tabii.
1: karar veriyor. Öyle olunca gerçekten öyle bir hani kan şey gibi, yani bir de biz bir bahis gözüyle, bahis oyuncusu gözüyle baktığımız için bazen hakemin verip vermediği pozisyon bizi yakabiliyor. O yüzden
0: Tabii.
1: onlara biz daha farklı bir gözle bakıyorum. Ama ona rağmen emin ol, böyle çok oyunun kaderini değiştirecek çok büyük hatalar yapmıyorlar yani, yapılmıyor.
0: Tabii
1: İlginç, bak
0: yani
1: bunu düşünmemiştim.
0: evet Finlandiya'da ve ben de böyle sen vasıtasıyla izlediğimiz takip ettiğimiz yayında olsun ya da yayın sonrası bir maç için konuştuğumuzda o maç için olsun izlediğimde öyle çok büyük kritik
1: Evet.
0: aman Allah'ım yer yerinden oynayacak hatalar olmuyor. Yine ben hakem çerçevesinde anlayamadığım noktalardan bir tanesi de hücum faullerle savunma faulleri arasında bir standartsızlık olduğunu düşünüyorum. Şöyle ki dün mesela Norveç'in bir pozisyonda top direkten döndü ve daha sonrasında Norveçli oyuncu kafaya çıkarken arkadan defansın bir şarjı vardı. Hani ileri yönlü bir şarjı vardı ve
1: Evet.
0: hani penaltı olarak değerlendirse hakem o şarja dayanıp oturup onu konuşurduk ama hakem hayır dedi bunu değerlendirmiyorum ama İngiltere'nin hücumda ittirdiği zaman savunma oyuncusunu hemen hücum faul çaldı. Onu da havada ittiriyor onu da havada ittiriyor.
1: Ama ceza
0: Birinin
1: sahası içinde miydi o?
0: evet evet ceza sahası
1: İkisi de
0: içindeydi
1: mi?
0: faul verdi. Hayır şey verdi hücum faul verdi. Ama buna
1: He.
0: mesela savunma faulü vermedi
1: İşte tabii
0: Norveç
1: penaltı olacağı için, tabii o
0: maçında. E
1: karar
0: tabii
1: çok
0: ama
1: önemli bir karar olduğu için orada biraz daha
0: işte
1: ötekini daha
0: burada ama
1: rahat veriyor
0: karışıklık
1: yani.
0: şeyde çıkıyor. Faul mü değil mi şimdi havadaki
1: Foul mü değil
0: şarjı
1: mi?
0: oyuncuyu
1: Haklısın.
0: bozuyorsa faul mü değil mi? Burada
1: Ben bu
0: şimdi
1: arada bence o Norveç'in pozisyonundaki şey, bence ya Türkiye'de %100 penaltı verirlerdi ona. Altı
0: ama
1: falan öyle.
0: takımına
1: Hele
0: göre de
1: üç
0: değişir değil mi şimdi?
1: büyüklere
0: İyice
1: olacak.
0: İyice ortalığı karıştırıp takımına göre de değişir değil mi? Türkiye'de çalınacak.
1: Üç büyüklere yani çok çok büyük ihtimalle maç son
0: Evet.
1: dakikalarda falansa onu
0: Evet.
1: %100 çalar. Bir kere VAR'dan
0: Ama tam
1: çağırır,
0: tersi eğer ki
1: çaldırtır
0: skor eşitlenecek bir durumsa İstanbul deplasmanlarından bir
1: yani. Hele
0: tanesinden bir
1: Göztepe
0: Anadolu
1: ise
0: takımı.
1: rakip takım asla şey yapar.
0: Ya işte bunlar aslında bütün insanlar arasındaki karmaşa, kızgınlık, öfke buralardan, bu standartsızlıklardan kaynaklı.

0: oynanıyor.
1: Tabii.
0: Bilmiyorum oyunu nereye doğru götürecekler, nereye gidiyor bu oyun. Biz mesela iddia severler artık şey olmaya başladık. Yani futbol sever statüsünden çıkmaya başladık. Çünkü oyuna başka bir
1: Maalesef.
0: gözle bakıyoruz. Mesela işte
1: Maalesef, evet.
0: diyoruz ki ya 14 milyar dolar yatırılmış. Ya burada işte akşam acaba ters bir şey görür müyüz? Ya şimdi otomatikman futbol
1: Tabii.
0: zevkinin, futbol severliğin dışına çıkıyorsun bu söylemle ve bu verilerle birlikte. Ekonomi gittikçe
1: Maalesef.
0: büyüyor. Ve bu da otomatikman işte reklamlar mesela işte hepimiz itiraz ediyoruz. Su molası adı altında 3 dakika reklamlar başladı. 2018'de
1: Yani.
0: sanırım Maradona değinmiş buna. Amerika'da işte kupa mı yapılır onlar 25'er dakikadan 4 devre reklam molaları falan verirler gibi bir şey söylemiş galiba. Öyle bir video görmüştüm. Onu hatırladım. Ama işte oyun yani futbol sever, iddia sever gittikçe birbirimizden
1: Abi
0: uzaklaşmaya doğru
1: yapacak bir şey
0: gidiyoruz.
1: yok. Yani bu bir yani bahis sektörü dünyada
0: Evet.
1: bütün liglerin lokomotifi. Yani
0: Tabii.
1: o bahis sektörü olduğu için İngiltere Premier Ligi'nde böyle çılgın paralar dönüyor. İnanılmaz kadrolar kuruluyor. Yani kimse kusura bakmasın, bizim takımlarımızın da gelirlerinin çok büyük bir bölümünü oluşturuyor iddia gelirleri. Yani o sayede bu kadar önemli oyuncuları ligimizde izleyebiliyoruz.
0: Tabii.
1: Bu sektörün bu kadar büyümesi sayesinde bazı şeyler olabiliyor. Ya bu işler işte çok uzun uzun konuşulabilecek. Tabii ki farklı şeylerde bazı önlemler alınacak durumlar ama biraz artık iş işten geçti. İş çok büyük paralar dönüyor. Görüyorsun işte ya dönen paraları milyarlar dönüyor.
0: Evet.
1: 1 milyar dolar, 1 milyar, 2 milyar eurolar
0: Tabii.
1: günlük. Bunlar çok büyük rakamlar. Dile
0: Ya
1: kolay yani milyar dolar
0: gerçekten öyle.
1: diyoruz.
0: Tabii
1: Yani
0: tabii.
1: milyar dolar yani şimdi yaşı tutanlar hatırlar yani 1 milyar dolar için IMF yardım etmişti 1 milyar dolar.
0: tabii.
1: Bayağı bir rahatlamıştık bir dönem o Kemal Derviş falan
0: Tabii
1: döneminde
0: tabii.
1: yani
0: O
1: 1
0: şimdi
1: milyar dolar
0: 14
1: yani
0: milyar dolar ABD
1: günlük.
0: galibiyetine yatırılıyor abi baktığın zaman. Yani
1: Yani evet size
0: ve
1: şöyle bir şey söyleyeyim. Türkiye'de şu anda yani gayri resmi ama benim yıllardır bu sektörün içinde olan bir insan olarak aşağı yukarı tahminim yanılıyor da olabilirim ama galiba Türkiye'de şu anda günde 1 milyar TL ciro yapıldığını düşünüyorum iddiada. Ya 1 milyar TL günde oyun oynanıyor diye tahmin ediyorum. Resmi rakamlara çok uzun zamandır açıklanmıyor. Eskiden
0: evet.
1: biraz böyle bir söylenirdi. Onu bilemiyorum ama hani yıllardır bu işi takip eden o ihale süreçlerinde falan da biraz daha işin fark hani ekonomi boyutuna da izlemiş birisi olarak tahmin ediyorum. O zaman rakamları 3 aşağı 5 yukarı bilebiliyorduk. Yani düşün bu rakamlara ulaştı. Yani bu da olayın rengini değiştiriyor tabii.
0: Tabii mesela şimdi bir arkadaşımla Wimbledon sohbeti ediyoruz. Şimdi ismini radyoda olduğumuz için canlı yayında söyleyeyim mi söylemeyeyim mi kendisinin onayı olmadığı için eğer ki bizi dinliyorsa zaten yazar söyleyebilirsin diye. Wimbledon ile ilgili bazı konuşmalar yapıyorduk. Dedim ki ben tamam söyleyebilirsin onayı geldi. Göksel'in bizim sevgili rejimiz Göksel'inle Wimbledon sohbeti yapıyoruz. İşte bazı maçlar üzerine fikir beyan ediyor falan. Geçen gün Wimbledon'da bir oyuncu tahmini yattı. Kaybetti kupon. Ve ben hani o dönem şunu söylemiştim. Ya eğer ki iddia sektörü teniste de mesela çok büyük olsa acaba bu sakatlanmaları daha farklı görür müyüz diye yani biraz da kötü bir şekilde niyet okudum açıkçası. Bunu da kabul ediyorum.
1: Ha, şu Struff'un rakibini mi diyorsunuz? Hani walkover oldu. Walkover değil de ne o sağlık şeyiyle ayrıldı.
0: Evet abi.
1: Ben
0: Yani şimdi
1: Struff'u oynamıştım mesela. Bir sayıldı. O mu Göksel'in söylediğiniz maç?
0: evet
1: Benim de
0: galiba.
1: çok ağrıma gitti o. Söylüyor.
0: Evet abi
1: Yeniyordu
0: şimdi
1: Struff abi onu normalde de.
0: tabii. Yani şimdi bu tarz manipülasyonları görür müyüz? Teniste de iddia sektörü büyüse ne olur falan diye konuşurken mesela şimdi Hurkacz okunuyor sanırım. Maçına şike soruşturması açıldı. İnceleme
1: Tabii.
0: altındaymış oyuncu. Olan bizim kupon oldu diyor mesela şimdi
1: Ya
0: Göksin,
1: abi,
0: haklı
1: tabii.
0: olarak.
1: Ya
0: Yani
1: Wimbledon bir de düşün bu. Sen
0: tabii vur
1: Wimbledon'ı bırak
0: katsa
1: abi, bir sürü ATP turnuvası yapılıyor. Yani çok,
0: tabii.
1: ya düşünsene, birebir yani tenis.
0: Tabii.
1: Esasında ne kadar şey teniste de dönebilir. Ama bütün bunların hepsini de hiç unutmayın. Bu işin sigortası da sonuçta bahis firmalarıdır. Her ne kadar şey olsa da, böyle durumlarda da sonuçta kötü niyetli insanlar bahis firmalarını dolandıracaklar değil mi
0: Evet
1: en
0: tabii.
1: nihayetinde? Ve emin olun, o tip bahis manipülasyonları çoğu zaman legal firmalarda yapılıyor. Yani illegal firmayı da adam dolandırırsa zaten illegal firma o adamın parasını ödemez, olur biter. Legal
0: Tabii.
1: firmaları dolandırmaya çalışıyorlar. Bunun da tabii ki önlemini alıyor abi firma. Bakıyor, abuk subuk bir şey oynanmış, şey olmuş, uyarılar var, rakamlar var. Ona ayrı bir gözle bakıyor. Bir şekilde sistem kendi sigortasını da beraberinde yaratıyor.
0: Gerçekten öyle ve evet işte dediğin gibi bir hakem hatası ya da bir oyuncunun işte farklı bir niyeti biz oyunculara zarar verebiliyor. O yüzden her zaman söylüyoruz. Benden bunu Radyo Gol dinleyenleri ve YouTube'da da izleyicilerimiz çok duymuştur. Her zaman için kendimizi üzmeyecek miktarlar. Kaybettiğimizde günlük yaşantımızı, bugünümüzü ve yarınımızı olumsuz etkilemeyecek miktarlarda bu işin keyif kısmında kalmakta fayda var. Her zaman için bu durum söz konusu. Çünkü gerçekten hani yatırılan miktarlar ne kadar güven odaklı olsa da ya işte şu takım şu takımı perperişan eder, işte şöyle fark atar, böyle fark atar. Bazen 1-0'da bırakabiliyor abi. İşte gördük mesela Yeşilburun
1: Aynen.
0: maçı uzadı. Arjantin'i kim derdi Arjantin Yeşilburun uzatmalara gitme ihtimali kaç kişi söyleyebilirdi ya da baktığımız zaman. O yüzden her şey olabiliyor. Bu oyuna da bu anlamda dikkat etmekte fayda var. Yatırdığımız miktarlara dikkat etmekte fayda var. Çünkü gerçekten büyüyen bir ekonomi görüyoruz. Duyuyoruz da mesela işte atıyorum ne kadar tabii şimdi gerçekliğini sorgulatamadığımız için İsim vermek de pek doğru değil ama şöyle haberler duymaya başladık işte bilmem kim oyuncu kendi memleketinden insanlara sarı kart göreceğine dair maçta oynatmış işte Avrupa kıtasında bile değil hadi en azından daha uzak bir memleketten olduğunu söyleyeyim. Şimdi baktığın zaman bunlar çok enteresan iddialar ve durumları beraberinde getiriyor. Sen
1: Tabii abi, ilk
0: oyuncunun
1: taç, ilk taç.
0: tabii.
1: Düşünsene, atıyorsun taça, kaç tane takım aynı şeyi yaptı yani. İlk taçı bile yani iddiada da bir dönem, hepsinde her maç açılmadı galiba ama ilk bir dakikada taç ya da
0: Evet.
1: ilk
0: Geçen
1: taçtan
0: Şampiyonlar
1: atıyor.
0: Ligi'nden Gelci abinin seçimini hatırladım. İlk dakika taç deyince sen şimdi Paris maçı mıydı? Topu taca atıyor falan
1: Aynen.
0: diye böyle bir konuşmuştuk.
1: Evet.
0: Ya
1: Çok yaptı. Bu
0: mesela
1: sene bu Dünya Kupası'nda da hemen hemen birçok takım, çoğu takım aynı uygulamayı yaptı. Bir
0: evet.
1: anda topu şeye bıraktı.
0: Yavaş yavaş mesajlar da geliyor. Mesela Aykut Bey bir mesaj yazmış. Ona da çok teşekkür ederiz mesajı için. Tenis Türkiye'de pek popüler olmasa da Avrupa, Amerika'da popüler sporlardandır. Bahis şikesi yapılması da daha kolay olmalı diye bir görüş belirtmiş
1: Tabii.
0: mesela kendisi. Sağ olsun bu mesajı için. Ya işte dediğimiz gibi her sözden sonra aynı noktaya çıkıyoruz. Yatırdığımız miktarlara, işin keyif
1: Tabii
0: kısmında
1: ki.
0: kalmaya dikkat edelim. Hep böyle bir
1: Tabii ki.
0: keyfimizi kaçıracak, sonuçlandığında keyfimizin kaçacağı bütün miktarlardan uzak duralım. Bu işin her zaman keyfinde kalalım. Yani ben mesela hep söylerim işte eğlenceye ayırdığımız paranın %20'sini bu oyuna koyalım.
1: Onu
0: Bütün
1: ha,
0: giderlerimiz
1: eğlenceye
0: çıktıktan
1: ayırdığının
0: sonra. Evet.
1: %20'si olabilir ama bütçenin gerçekten %10'unu aşmamalı gibi benim de kafamda bir şey var yani. 50 bin lira mı kazanıyorsun aylık? Ya bunu harcayacağın en büyük, o da senin eğer bir hobinse yani. Başka hobin
0: Evet.
1: yoksa yani, bunu bu kadar ayırmak lazım ama ya tabii ki bu işin birazcık da şey kısmı var abi, zor. Öyle kolay da değil. O yüzden hep bu uyarıları yapmamız lazım. Dikkatli olmak lazım.
0: Tabii.
1: Burada garanti hiç, azından, bir yatırım değil bu yani.
0: Tabii. Ya bizler üzerimize düşen o uyarı kısmını sık sık yapmamız gerekiyor. Ben

0: Elimden geldiğince hep uyarıyorum. Bazen sıkıcı geliyor olabilir dinleyenlere ya da YouTube'da izleyenlere ama ısrarla hatırlatmakta fayda var. Bu oyunun abi her zaman keyif kısmında. Her zaman böyle hadi vur gol olsun. Hop kazandık. Ah be kaybettik. Ama hep böyle o sesimizdeki neşenin daim olması gerekiyor. Bu arada beni şaşırtan bir tercih sonuçlanmış. WhatsApp gruplarında gördüm. Messi isabetli şutları ve Arjantin kazanır tercihi. Bir üyemizin kazandı olarak sonuçlanmış ki ben kazandı olarak sonuçlanması hiç beklemezdim. Arjantin maçı çünkü uzatmalara gitti. Tamam oyuncu bahisleri uzatmalarda da sayılıyordu ama Arjantin galibiyetinin uzatmalarda gelmesi ben kazanır olarak
1: Olur.
0: düşünmüyordum ama olmuş abi evet.
1: Ha.
0: O
1: Vay.
0: kombolar var ya hani Messi 3 şut atar. Ya da bir gol atar Arjantin kazanır. Messi 2 isabetli
1: Bence
0: Arjantin
1: de
0: kazanır.
1: yat yani bence de yatmış olması lazımdı.
0: Ama
1: Ya
0: kazandı.
1: orada bir
0: Yok kazandı yapmışlar. Yeşilburun adalarında da aynı şekilde olduğunu söyledi WhatsApp üyemiz.
1: demek.
0: Şeyde de burada da aynı şekilde ben çok şaşırdım mesela. Hani Arjantin kazanır tahmininin 90 dakika geçerli olmasını bekliyorken İktidar Risk
1: Olmaz.
0: Merkezi böyle bir düzenlemeye gitmiş. Hatta şeyi de bulursam hızlıca kuponu onu da hatta direkt okuyayım. Böyle şey yapmadan Lionel Messi 3 şut ve Arjantin kazanır. Evet kazandı olarak kupon görseli iletilmiş. Tebrik ederiz üyemizi ama ben gerçekten
1: Onu
0: şaşırdım
1: da
0: hani
1: bilelim. Belki de öyledir gerçekten. Yani normal Arjantin kazanır. Tabii ki yatmıştır. Ama oyuncu bahsi devam ediyor. Arjantin uzatmada. Allah Allah. Olmaması lazım ama.
0: evet.
1: Çünkü maç sonucu için 90 dakika.
0: Tabii.
1: Oyuncu bahisleri için uzatmalar 120 dakika geçerlidir.
0: Demek ki onu da
1: Ama ikisi kombine olunca...
0: 120'ye uzattı demek ki yani bunun başka bir açıklaması yok ama hani bundan da haberdar olalım diye de şu an konuşmak ve anlatmak istedim bu durumu da. Ben açıkçası mesela sorsalar yok hayır bu kupon kaybetti olarak işaretlenmeli
1: Ben de.
0: derdim ama kazandık kupon görselinde iletmiş. Tebrik ederim üyemizi ama bunu da yine Radyo Gol dinleyenleriyle buluşturmuş olalım. Saatlerimiz 14.36. İlk reklam aramız geldi Efe abi. Kısa bir reklama gidelim. Daha sonrasında yine birlikteyiz.
2: Efe Uysal ve Fehmi Kurtuluş'la kazandıran saatler devam edecek.
3: Reklam

0: durma. Binlerce üründen net %10 hepsi para kazan. Uygulamaya gel, alışverişe başla.
1: Reklam bitti.
2: Radyo Gol. Türkiye'nin en genç spor radyosu.
0: Efe Uysal ve Fehmi.
1: Reklam.

0: TV ödemelerinde 4 taksit fırsatı Ziraat Katılım Bankkart'ta. Siz de hemen Ziraat Katılımlı olun, avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr'de.
1: Temizlik günü mü? Hotline. İstediğin enerji olsun.
0: Ziraat Katılım Bankkart Temmuz ayında da kazandırıyor. Farklı sektörlerde yapacağınız harcamalarda 20.000 TL'ye varan Bankkart lira hediye. Siz de hemen Ziraat Katılımlı olun, avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.

0: Reklam bitti.
1: Efe Uysal ve Fehmi Kurtuluş'la Kazandıran Saatler devam ediyor.
2: Tekrar merhaba sevgili Radyo Gol dinleyenleri, iddia sohbetimize kaldığımız yerden devam edeceğiz. Ama şöyle bir bakalım, canlıda bugün bir şeyler var mı Efe abi? Onun da saatlerini kaçırmamak adına sana bir sorayım istedim.
3: Evet, 3'te 2 tane maçımız var, hatta 3 tane maç var. Gelin onlara biraz konuşalım, tartışalım, bir canlı bahis yapalım. Yine 3'te güne kazanarak başlamaya çalışalım isterseniz.
2: Hadi bakalım, o zaman sendeyiz Efe abi.
3: Ya beraber düşünelim. Ben de açıkçası çok yakın bildiğim ligler değil, biraz öyle şeyden baktım ama ilginç, enteresan durumlar var. İsveç, bir ara daha yakın takip ederdim. Daha sonra Finlandiya'ya kaydım. Ona ağırlık verdim ama evet. İsveç ve Norveç'te onun dışında biraz daha aşina olduğumuz takımların olduğu ligler. Şimdi İsveç'te bir lige bir aylık bir ara verildi. Aradan sonra da ilk maçlar geçen hafta oynandı. Şimdi ikinci maçlar. Birçok takım o arada, milli arada diyebiliriz. O arada teknik direktör değiştirenler oldu. Yeni takviyeler yapanlar oldu. Bugün de enteresan bir durum var. Hammarby, Kalmar maçı. Burada Hammarby takımı, şöyle bir daha bir notlarıma bakayım. Aynen, yeni hocası var. Bu takım Hammarby lige şöyle baktığımızda 2-4-6 ilk 7 hafta 4 galibiyet, 2 beraberlik, 1 mağlubiyet aldı. Daha sonra lig arasına 3 mağlubiyetle gitti Hammarby. Sonra bir teknik direktör değiştirmiş diyeyim daha doğrusu. Yeni hocasıyla beraber ara sonrası ilk maç Elfsborg takımını deplasmanda Hammarby 2-1 yendi. Evet. Hatta iddia oranına da baktığımızda maçın da favorisiymiş. Ben biraz daha yüksek bir oran verilebilir diye düşünmüştüm. Elfsborg demek kötü bu sezon. Ve şimdi yeni hocasıyla bu takım ilk iç saha maçına çıkıyor. Hammarby Kalmar'la oynuyor. Kalmar da bu sezon tekrar İsveç'in bu Allsvenskan'a yükseldi. Birinci ligine, en üst ligine yükseldi. Ligin yeni takımı diyebiliriz. Çok yenisi sayılmaz bu ligin ama bu sezon yükseldi. Bir asansör takımı bir görünümünde. Hammarby'nin başına geçen teknik adam, eski Malmö'nün falan teknik direktörü, aynı zamanda da eski bir Kalmar oyuncusu. Yani Kalmar'ın en efsane oyuncularından biri. Henrik Rydström. Zaten profiline baktığınızda da görebilirsiniz ve 2 sezon Kalmar'ı çalıştırmış. Yani gerçekten bugün Hammarby'nin zaten oranı da 1.25. İlk iç saha galibiyetini yeni hocasıyla alması için her şey müsait. Hem rakibi tanıyan bir teknik adam, hem rakibin durumu. Bu arada Kalmar'ın deplasmanda puanı yok. Bütün maçlarda yenilmiş. Dolayısıyla bugün Hammarby'den bir galibiyet bekleyebiliriz, tamam mı? Ama oranı 1.25.
2: Evet.
3: Hammarby ligin en fazla şut atan takımı bu arada. Yani ofansif gücü çok yüksek. 26 golle de en çok gol atan ikinci takımı. Şu Hammarby'nin bir iç saha performansına bir bakayım. Ya da gelin beraber de bakalım.
2: Tamam.
3: Gerçekten ben de yeni sabah biraz baktım ama hep beraber yayında inceleriz. Zaten program bugün biraz
2: tek
3: zayıf.
2: Tek mağlubiyeti var Hammarby'nin iç sahada. Efe abi. O da AEK Sonla karşısında. Onun öncesi bir beraberliği görüyorum Nisan ayında. Hep diğerleri 4 galibiyet olarak.
3: 4 ve acayip galibiyetler almış. Bak evinde 3-0 Jalbi, 8-1 Örgrid, 1-1, evet. 3-0, 4-1. En son iç saha maçında da AEK'e 2-1 kaybetmiş. Yani taraftarı önünde son maç mağlup olmuş. Hoca değişikliği büyük ihtimalle bu maçtan sonra gelmiş. Bu arada Hammarby de ligin iyi takımlarından biri. Yani geçen sezon da iyi bir işler yapmış. Yani bugün Hammarby'nin ilk yarıyı en az 2 gol atarak 2-0 önde kapatmasını bekleyebiliriz. Yani evet, burada Hammarby ilk yarı 1.5 üst veyahut da Hammarby kazanır ve ilk yarı 1 ve 1.5 üst istatistiki açıdan mantıklı gözüküyor. İyi bir başlangıç yapmak isteyecek, istekli bir başlangıç yapmak isteyecek. Rakip uygun. Kalmar'ın dış saha maçlarına da baktığımızda 0 puanı olduğunu biliyorum ama Degerfors'a bakıyormuşum, pardon.
2: Kalmar'da abi deplasmanda 3-2, 1-0, 3-2, 1-0, 3-0.
3: İlk yarılar?
2: İlk yarılar abi 2-2 kaldı. 3-2 yenildiği maçta 2-2 berabere kalmış. AEK 1-0'ı ilk yarıdan, 1-0 maçı da 1-0. Sirius maçına 2'den 1 olmuş. İlk yarı 2-0 kazanıp maçı 3-2 kaybetmiş. Bromma Poykarna
3: deplasmanda maçını... her maç gol yemiş. Deplasmanda bir sefer hariç her maç ilk yarıda gol yemiş.
2: Evet evet. Ya burada ben sana şeyi sormak istedim. Şimdi senin anlattıkların çerçevesinde ilk yarı 1 ve 1.5 üst oran 3 orandan çok güzel duruyor. Ama ev sahibi toplam gol 2.5 üst 2.04. Buna ne dersin mesela?
3: İlk yarı 1 çok oran kötü bakayım, değilse 1.0 biter. 1.66.
2: Evet, 1.66.
3: 2.5 üst Hammarby 2.5 üstte mantıklı görünüyor. Hammarby evinde zaten çok gol atan bir takım. Yeni hoca ilk iç saha maçı, çok istekli olacak, rakip uygun. Evet yani 3 golü de kaç veriyor?
2: 2.04'tü. Bak 2-0'da. Bir de şöyle bir pas atayım sana. İlk yarı 1 eğer güveniyorsak ev sahibi her iki yarıda da gol atar, 1.82. Buna ne dersin?
3: O da olabilir. O da olabilir. Her iki yarıda da gol atabilir. Ben sanki böyle istekli bir ilk yarı görebiliriz diye düşündüm. Bir de böyle iç saha şey. İlk yarı bir golüne ne veriyor peki Hammarby'nin?
2: 1.30 çok az mı? 1.20'lerde mi? Orada bir yerdeydi abi. Bir dakika, çok affedersin. Hemen bakıyorum. 1.31.
3: Bu arada Kalmar da teknik direktör değiştirmiş. Yanlış görmüyorsam.
2: Eğer Kalmar teknik
3: yanlış
2: direktör,
3: bir bilgi değilse.
2: Ben şeyde göremedim ama.
3: Evet, orada da
2: mavi
3: belki daha
2: de
3: önce değişim.
2: Belki.
3: Olabilir. Yok evet, gözükmüyor. Buradan dediğim gibi Hammarby'nin iyi bir ilk yarı. İlk yarı 1 ve 1.5 üst olabilir. Dediğim gibi Hammarby'nin 2 golü olabilir ilk yarı. 3 golü olabilir genelde. Bunlardan birine karar vermek lazım. MBS 2. Şimdilik bu bir köşede dursun. Diğer maç da güzel maç. Malmö-Göteborg.
2: Evet.
3: Malmö-Göteborg maçı.
2: Özellikle soracaktım. Çünkü hatırlarsan geçen hafta işte Malmö hoca değiştirmiş ve bir etki evet, sağlamış, kazanır diye sen bir yorum yaptın. Ve kazanmasını da bildi Malmö. Aynen. Bugün de bunu Efe abiyle konuş diye not almışım. Tam da senle aynı maça gelmen çok hoşuma gitti abi. Buyursunlar.
3: Malmö de bir hoca değişikliğine gitti. Önce bir geçici bir hocası oldu. Daha sonra da kalıcı hocası var. Ve kalıcı hocasıyla ilk maçına çıkıyor.
2: Evet.
3: Son milli aradan sonraki ilk maç sanki geçici hocayla kazanmış gibi.
2: Evet.
3: Tam o kadar yani, ben de dediğim gibi mavi siteden bakıyorum. Belki Degerfors maçında 1-0 kazandığı maçta da başında olmuş olabilir, türbünde olmuş olabilir ama olmamışsa bile o kan değişikliğinin etkisini ilk maç Malmö görmüş. Göteborg'u da geçen hafta takip etmiştik. Hatta bizim dergide de
2: çok ilginç bir bilgi vereyim istersen sana. Malmö'nün şu an anlaştığı yeni hocası 2024-2026 yılları arasında Bodo Glimt'in yardımcı antrenörlüğünü yapmış. Bodo Glimt'te yardımcı antrenörmüş 24-26 arasında. Evet, mesela Bodo Glimt'in bu yapılanması ve yükselişinin bir nevi içinde olan bir isim Malmö'de iyi gelebilir mi? Şu an biraz oradan da bir bakmak istedim açıkçası konuya.
3: Evet. Aynı zamanda da Göteborg'unla ilgili sevgili Rahmi bu maçı yazmış. Evet. O da az önce gruplarda paylaştı. Ben de onu

0: şöyle bir gördüm. Göteborg'da tarihi başarıyla tanıdığımız kulüp bugün küme düşme hattının hemen üzerinde. Mali krizden bir türlü kurtulamadılar. Küme düşmemek ve ceza almamak için çok sayıda oyuncuyu gönderdiler. Avukatlara dünya paralar ödediler. Savunmaları kötü ve çok hata yapıyor. Bu sezon tüm maçlarda gol yediler Göteborg.
1: Evet.
0: Malmö yeni hocasıyla ilk iç saha maçına çıkıyor. Göteborg'un da hocasının koltuğu sallanıyor diye okudum ben de. Dolayısıyla bu bir derbi. Burada da İbre Malmö'ye dönük gibi. Gollü de bir maç olma ihtimali yüksek. Özellikle Göteborg'tan dolayı. Göteborg'un deplasman performansı iç sahaya göre biraz daha iyi ve çok çılgın skorlu maçlar oynuyor. Yani Malmö Göteborg maçı esasında bu seansın en gollü maçı olacakmış gibi gözüküyor. Çünkü Göteborg da gol atabilir. Geri dönüşlere izin veriyor vesaire. Yani hamar bir maçında ilk yarı 1 ve 1,5 üst düşünüyorum. Malmö Göteborg maçında ilk yarı KG var düşünüyorum.
1: Oo. Güzel bir yüksek oran denemiz.
0: Bu
1: Bak
0: ikisi.
1: mesela bu az önce okuduğun Rahmi'nin değindiği hususlardan da baktığımız zaman oranlar arasındaki dengesizlik de biraz açıkçası kendini nedenlerini belli ediyor gibi. Malmö'nün kazanmasına 1.78 verirken Malmö'nün 2 golüne 1.57 veriyor mesela.
0: Bence de aynen. Bak o bir şey demek gol yiyeceğini gösteriyor bu
1: Evet,
0: Malmö'nün.
1: yani 2 gol atabilir ama kazanması biraz daha zor olabilir gibi bir görüşte oranlar baktığımız zaman.
0: Doğru.
1: Bu da önemli.
0: Kesinlikle. Dolayısıyla hatta Göteborg'un şöyle dış deplasman performansına baktığımızda orada da tabii her maç gol yedi. Ama iki sefer hariç gol atmış. Son iki maçı Göteborg'un deplasmanda oynadığı son 3 maçta hepsi 4,5 üst bitmiş. Hepsinde ilk yarılarda diğer olmuş. Kalmar maçında da 1-1. Yani Malmö Göteborg maçı ilk yarı 1,5 üst maçı.
1: Çok
0: İlk
1: güzel.
0: yarı vardan mı olur? Diğer maçta ilk yarı 1 veya 1,5 üst veyahut da ilk yarı yani orada da iki maçta da bence ilk yarı golü. Ama Malmö Göteborg maçı ilk yarı 1,5 üst için çok uygun görünüyor. Karşılıklı gollerle de olabilir. Yani belli de olmaz biliyor musun? Yani Göteborg'da bakıyorum böyle çok acayip sonuçlar almış. Giden gelen maçlar. İlk yarılarda da o Jurgarden'den de 6 yemiş. Malmö belki ilk
1: Evet.
0: yarıda da yani Malmö Göteborg maçı ilk yarı 1,5 üstü oynanacak maç.
1: Abi Malmö ile Hammarby'nin ilk yarı 1.5 üstüne 4.04 veriyor.
0: Evet, bu sanki maç önü güzel bir seçim olabilir.
1: Evet,
0: Yani
1: güzel bir
0: çok
1: ikili
0: bari
1: oldu.
0: evet.
1: Bence de.
0: Ya tabii bunlar istatistiki şekilde değerlendirdiğimiz maçlar. Mesela sabah bir tane Avustralya Ligi'nde bir maç vardı. Ben de öyle ne var ne yok bugün diye bakarken baktım canlıda. Hadi dedim istatistik sitesini açtım biraz bakayım. Bir tane lig iddiada yer alan ligler arasında maçların en fazla 2,5 üst bittiği lig. Avustralya bilmem ne. Oynayan takım o ligin hem ilk yarılarda hem ikinci maç sonunda maçlarında en çok gol olan takım. Takımın ismi bu ligi takip edenler için söyleyeyim. Brisbane City. Bakabilirsiniz. Gold Coast. Zaten hani 2,5 üste verilen oran 2,5 üst falan bazen hani 2,5 üst açılmamıştı bile yani. 4,5 üste 1,91 veriyordu. İlk yarı 1,5 üst 1,44 falan veriyordu. Maç 0-0 bitti. Yani
1: Evet.
0: hakikaten yani böyle dünya üzerindeki iddiada yer alan ligler arasındaki en gollü ligin en golcü takımı. Yani herhalde Brisbane City'nin bu sezon ilk 0-0 maçı iki gol olmayan maçı yok zaten. İstatistiksel yaklaştığımız zaman da böyle durumlar var tabii ki.

0: bunlar tamamen böyle yaklaştığımız zaman, yani ne yapıyoruz? Oynasak bile gerçekten makul miktarlar yatırıyoruz.
1: Evet, şöyle
0: ben bir... ben Malmö maçına ilk yarı 1.5 üstü oynayacağım canlıda. Tekli tamam. Oynayacağım.
1: Süper. Ben de sana hemen skorları ileteyim. Hamar bir maçı, Hamar bir Kalmar.

0: 2-1 demiş.
1: Güzel. Evet, Göteborg da çünkü gol atmaya yakın bir takım. Dediğin gibi ilk yarı 2,5 üst de olabilir. Hani iyice bir uç oran yakalayalım derseniz. İlk yarı 1,5 üst bile 2,06 veriyor. MBS 2 canlı da açılınca böyle 1,95'lerde açılır. İlk birkaç dakika gol olmamasını beklerseniz bir 2'ye gelir hemen. Veyahut da artık 1,95'ten falan oynayacaksın. Erken bir gol riskini de almayacaksın. Ama bu maç sanki mantıklı gözüküyor.
0: Ya Westeros maçına baktım, aynı saatte başlayacak şöyle bir. O da mesela karşılıklı gol var. Sinyali veriyor gibi ama işte çok yakınen takip ettiğimiz ligler olmadığı
1: Hemen
0: için.
1: bakalım onlara da. Zaten istatistiği takip ediyoruz ama bir şeyler söyleyebiliriz.
0: Westeros'un evinde galibiyeti yok. 10 gol atıp 12 gol yemiş Efe abi. Degerfors'ta deplasmanda bir galibiyet, iki beraberlikle 6 gol atıp 4 gol yemiş. Yani yine Westeros ilk maçını burada mı kazanacak, ilk iç saha maçını, bir soru işareti olmakla birlikte sanki atan yiyen hüviyette bir takım. Şöyle bir bakıyorum. Evinde Guys maçı
1: Evet, çok
0: hariç,
1: çılgın maçlar oynuyor, evet.
0: evet, 5 maçı da karşılıklı, 5 maçın 4'ü karşılıklı gol var bitmiş. Ve dediğin gibi yüksek skorlu maçlar hep. Atan yiyen görüntüde bir takım. Degerfors'ta deplasmanda Halmstad'ı 3-0 yendikten sonra 1-1, 1-1, 2-1'i var mesela. Sanki dediğim gibi VAR'a, karşılıklı gol VAR'a biraz uygun bir maç
1: Evet.
0: gibi geldi bana. Westeros maçı da yine bir şahsi.
1: Westeros maçlarının ilk yarılarında en çok gol olan ikinci takım. %55 maçları, %64 maçları ilk yarı 1,5 üst bitmiş. Atıyor da yiyor da dediğin gibi. Özellikle de Westeros'un mesela son 3-4 maçı ilk yarı KG var bitmiş. Bu da mesela gerçekten günün gollü maçlarından biri olacak gibi. Malmö'yü 3-2 yenmiş. Göteborg'a evinde 5-4 kaybetmiş. Halmstad'ı da deplasmanda 3-1 yenmiş. Evinde biraz sıkıntı yaşayan bir takım. Şu ana kadar evinde hiç kazanamamış. O da yediği gollerden kaynaklanıyor. Bu da mesela ilk yarı var. Zaten 13-15'teki maçların gerçekten 3'ü de gollü geçmeye aday. Yani 3'ü de 2,5 üst bitmeye aday gözüküyor. Ama bu şeyde Kalmar maçında belki Kalmar'ın kötü deplasman performansından dolayı gol atamayabilir ama diğer maçlarda rakipler de gol atabilir gibi gözüküyor. Yani Westeros Degerfors maçı da ilk yarıda da gollü geçmeye aday. O da mesela ilk yarı 1,5 üst. Üçüne de ilk yarı 1,5 üst bile denenebilir. Ama Malmö ve bir son diğer maçın hani ilk Hamar bir maçı biraz riskli. Rakip atamayabilir gibi gözüküyor. Diğer iki maçta ilk yarı 1,5 üstü uygun.
0: Evet, sanki Malmö'yü canlıda tekten değerlendirmek en doğrusu olacak ama dediğin gibi bu 15 seansındaki İsveç maçlarının hepsi Malmö, Göteborg, Västerås, Degerfors ve Hammarby, Kalmar maçları 2,5 üst için bence de denenebilir ama Malmö dediğin gibi sanki bir adım önde ilk yarı 1,5 üst denemesi için.
1: Evet. Malmö önde. Malmö destekli başlayacak. Göteborg'da sonuçlar falan. Yani tekli oynamak gerekir bu oyunu. Yani kombine yapmayacaksın. O yüzden MBS 2 olduğu için hani canlıyı bekliyoruz. Kombine yapmak gerek. Ben Malmö başlayınca Malmö maçına bir 1,5 üst denemesi yapacağım.
0: Tamamdır.
1: Bugünün seçimi olsun. Malmö'nün de kazanmasını bekliyorum esasında.
0: Evet.
1: Ama oranı da yükseliyor 1,74'e. Neden acaba? Derbi olmasından kaynaklı. Hani derbinin favorisi olmaz misali. Ama Göteborg'un da hocasının ya bu maçı kaybederse gönderileceğine dair bir şeyler okudum. Ve ne kadar doğru bilemiyorum ama sonuçlar o şekilde gözüküyor. Malmö Göteborg maçı ile ilgili

0: Şöyle bir yazılara bakalım. Bu ligi de takip eden arkadaşlar var. Mesela Nesine'den Fuat Türk bu ligi iyi takip eder. Bizim foto maçta Özgür Tanbir miydi? Bir yerde yazıyor mu yazmıyor mu tam bilmiyorum. Ama şöyle bir Sanal Bayi'deki arkadaşlarımızın da destek alalım yazılarından. Fuat Türk de bir bekliyor.
1: Güzel.
0: Nesne.com yazarı. Orada da referans verelim. Emeğe saygı.
1: Süper.
0: O da benzer şeylerden bahsetmiş. Konuk takımda teknik direktör Stephen Bilborn'un kovulması an meselesi demiş. Bak,
1: Evet. Evet.
0: Norveçli senin dediğin teknik adam Gaute Helstrup yönetiminde ilk maçında Degerfors deplasmanda deviren var mı? Bu maçta bir adım önde gözüküyor demiş. Alternatifim 2,5 üst olur demiş. Malmö Göteborg maçı da başladı zaten.
1: Evet, bir reklam arasına gidelim Efe abi. Dönüşte de canlıdan tek 1'e düştüğü zaman MBS 1'e
0: Evet.
1: değerlendirmemizi yapalım. Saat
0: Şu an
1: 15 bir
0: düştü.
1: reklam arası diyelim. Düştü mü şu an?
0: Düştü.
1: Tamam o
0: İlk yarı bir
1: zaman.
0: buçuk yüz 2-0-1.
1: Peki o zaman değerlendirsin Radyo Gol dinleyenleri de. Kısa bir reklam arası, daha sonrasında birlikteyiz.
2: Efe Uysal ve Fehmi Kurtuluş'la Kazandıran Saatler devam edecek.
3: Reklam.
4: MTV ödemelerinde faizsiz 3 taksit fırsatıyla maksimumluların hızı hiç kesilmiyor. 31 Temmuz'a kadar MTV ödemelerinizi maksimum kartınızla ücretsiz ve faizsiz 3 aya varan taksit seçenekleriyle yapın. Avantajlardan anında yararlanın. Detaylı bilgi İşcep ve maksimum.com.tr'de.
5: Yeni Dacia Logan yola çıktı. Ecoji 120 motoru, otomatik şanzımanlı benzin ve LPG çift yakıt sistemi, yenilenen ön yüzü ve modern tasarımıyla Yeni Dacia Logan lansmana özel 1 milyon 590 bin TL'den başlayan fiyatlar ve 7 yıla varan garanti imkanıyla Dacia yetkili satıcılarında.
6: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
7: Opet Ultra Force'la yeni nesil koruma, yeni nesil performans. Opet Ultra Force, motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır. %48'e kadar daha az sürtünmeyle koruyucu performans için Opet Ultra Force. Ayrıntılı bilgi opet.com.tr'de.
8: Hepsi Burada premium günlerini kaçırma. Binlerce

0: Reklam bitti.
1: Efe Uysal ve Fehmi Kurtuluş'la Kazandıran Saatler devam ediyor.
2: Tekrar merhaba sevgili Radyo Gol dinleyenleri, yayınımızın ikinci saatinde sizlerle birlikteyiz ve İsveçlileri başlattık diyebiliriz. Hamar bir Kalmar 3. dakika, Västerås-Degerfors 2. dakika ve Malmö-Göteborg 3. dakika. Ve şu an MBS1 olarak canlı listesinde görebilirsiniz. Malmö-Göteborg'un ilk yarı 1.5 üst değerlendirmesi için şu anki güncel oran 2.08. Reklam öncesi 2.02 idi. Değerlendirebilirsiniz eğer şansımıza ortak olacaksınız diyelim ve bol şanslar dileyelim.
3: Västerås-Degerfors'ta da Västerås'ın ilk yarı 1 ve 1.5 üstüne küçük bir miktar denedim. Tamam. İsteyenler ona da şey yapabilirler. Hammarby'ye bir şey oynamadım.
2: Tamam. Peki o zaman notları alalım bu şekilde. Takibimizi de yapalım. Peki İsveç'te kalan iki tane maç var. 17-30 seansından. Brumma Boy Karna. İsmi biraz gerçekten makarna gibi söylemesi güç.

0: bir ismi var. Sirius'la oynuyor. Yani
1: Evet.
0: 2,5 üstte çok aday bir maç ama zaten oran düşük. Onu birazdan nasıl yükseltiriz? Belki combo ile yükseltiriz. Belki 3,5 üstte. Bir de Guys Esport maçı. Öncelikle Sirius maçıyla başlayalım Efe abi. İstersen oraya baktın mı hiç? Bakma şansın oldu mu
1: Baktım.
0: Sirius
1: Tabii
0: maçına?
1: tabii.
0: Güzel.
1: Burada da sürpriz bir lider var. Genelde bunu görebiliyoruz liglerde. Bazen çok sürpriz başlangıç yapan takımlar olabiliyor. Sirius da onlardan biri. Kızımın köpeğinin adı Sirius olduğu için bu şeyi Sirius bir takım yıldızı biliyorsun.
0: Evet.
1: Hatta böyle köpek şeklinde çok ilginç. Onun ismi de dolayısıyla hepimizin ismini yakinen tanıdığımız takımlardan biri. Bu takımın yıllardır böyle alt sıralara da oynayan, kümede kalma mücadelesi veren bir takımdır Sirius. Bu sene ama ilk 12 hafta itibariyle açık ara liderler. Biraz da
0: Evet.
1: tabii maç sayısı da fazla ama 29 puanı var 11 maçı sonucunda. Pardon, maç sayısı da
0: Maç eksiği
1: eksik
0: var.
1: yani.
0: Evet.
1: Maç eksiği var.
0: Ben evet.
1: Dolayısıyla sürpriz bir başlangıç yapmış takımlardan biri. İşte bu tip takımları lig araları hızını keser. Ki lig arasından sonra ilk maç Sirius evinde berabere kaldı ve bu sezonki ikinci puan kaybını yaptı. Ya, bu takımın böyle bir gidişi inanılmaz yani. Nasıl gidiyor bu takım böyle? Tabii
0: Evet.
1: takip etmediğim için bilemiyorum nasıl bir şeyi var.
0: Her maçta en az 2 gol atmış yalnız Efe abi, farkında
1: Evet.
0: mısın?
1: Golcüsü de yine Fuat Türk yazmış. Golcüsü de gelen transfer tekliflerin sonucu başka bir takıma gitme ihtimali varmış. Şimdi bu takımların dediğim gibi lig araları hem hızını keser hem de oyuncuları, şimdi transfer dönemi Avrupa'da çeşitli liglerde oyuncularına da talip olduğu zaman genelde bu tip takımlar şampiyonluk adayı olmayan takımlar liglerde bu aralardan sonra bir düşüş yaşayabilirler. Bu kısıtlı sınırlı bilgi sayesinde yani bu bilgiye dayanarak bir sürpriz ihtimalinin olduğunu düşünüyorum. İkinci yarıyla beraber böyle bir sürekli puan kayıpları yaşayabilir. Aralarında oynanan maçlarda da Sirius'un Roman Paşkarna'ya bir üstünlüğü var ama geçen sefer 3-0 deplasmanda yenmiş Roman Paşkarna. Yani dediğim gibi bildiğim bir lig değil. Ama baktım Sirius'un ismini başında görünce bu ne ya dedim. Hani bu takım nasıl oldu da bu kadar iyi gitti. Bilemiyorum yani herhalde iyi bir hava yakaladılar ama genelde böyle sürpriz çıkış yapan takımlar aralardan sonra bir düşüş yaşar. İlk maçında da berabere kalmış evinde. O düşüşün bir başlangıcı olabilir. 4-4 Jalbi ile kalmış. Ki 3-0 öne geçtiği maçta. Hatta 4-2'de öne geçmiş. İşte bu tip şeyler sonuçlar.
0: Geçen sene
1: 90 artı
0: şampiyonu tabii
1: 1'de yenir.
0: Mialbi.
1: Mialbi şampiyonu mu?
0: Evet, geçen sene
1: Doğru.
0: şampiyonu.
1: Burada dediğim gibi yani genelde ben böyle takımları karşıma almayı seviyorum. Ama
0: Evet.
1: bunlar çok tamamen istatistiki takip ettiğimiz ligler. Eminim bu ligi daha iyi. Hatta şeyi okuyalım. Yine tahminlere biraz okuyalım. Hücum performansıyla parmak ısırtan Sirius tarihin ilk şampiyonluğunu hedefliyor demiş. Bayağı şampiyonluk adayı. Roma Poşkarna da hücumda zorlanmıyormuş. Gol bir
0: Malmö
1: kapışma
0: attı.
1: beklenebilir. Güzel.
0: Ve Westeros da attı penaltıdan.
1: Süper, süper, süper. Yine de
0: Güzel.
1: dediğim gibi istatistiksel takip ediyoruz. Şey yapsak bile çok bel bağlamamak lazım bir daha sefere. Bugün şansımız yanımızda. Malmö 1, Göteborg 0, Västerås 1, Degerfors 0. Süper. Birer gol daha gelirse, hele Västerås'tan gol gelirse tadından yenmeyecek.
0: Tabii.
1: Penaltıdan mı attı Västerås?
0: Evet, penaltıdan attı Asteras.
1: Vay be. Allah bu yayın saatinin büyüsü müdür nedir? Kaçmasın vallahi çok iyi gidiyoruz. Bir şekilde
0: İnşallah.
1: şans
0: Güzel
1: seçim
0: güzel
1: şansı da
0: daim
1: yanımızda.
0: olsun.
1: Bak Hamarbi'den uzak durduk mesela. İlk goller diğerlerinden geldi. Bu
0: Evet.
1: işler böyle işte. Hamarbi'ye de oynayabilirdim. Esasında ilk gözümde Hamarbi'yi kestiriyordum. Ama yayında

0: Hadi dedim birine dönmek lazım. En içime sinen Malmö oldu. Ama Hammarby'de yalan yok. 26 gol en çok şut mu? 14 gol, 24 gol yemiş bir de. Yiyor da. Ben mesela Hammarby'yi acaba mı oynasak diye düşünüyordum. Sonra Göteborg, Metoborg yazıları gelince ona da ikna oldum.
1: Güzel.
0: Hammarby'de attı.
1: Oho. Ev sahipleri çok güzel başladı. Çok hızlı
0: Top geri
1: başladınız.
0: aldılar golü galiba. Ne oldu? Yo, attı. İsveç'te var mı acaba?
1: Orada da yok galiba ya. Şöyle
0: Yok
1: bir
0: mu?
1: bekliyorum. Yok, temiz gol. Ama bir şey söyleyeyim mi? Çok garip bir karambol olmuş ya. Kalmar savunması evlere şenlik abi.
0: Çekmiş
1: Yani
0: ama Çeyhan verdi golü.
1: yok yok. Yani temiz gol. Ama evlere açtın mı,
0: Sen
1: ekranda var
0: nereden
1: mı şu an?
0: takip ediyorsun? Bir yazsana bana özelden.
1: Şimdi şeyden, ben biliyorsun bizim coğrafyadan
0: He.
1: takip ediyorum.
0: Anladım anladım. Doğru sen. Çünkü galiba normalde takip ettiğimiz sanal bayilerde bu maçın
1: Evet.
0: yayını İsveç'in yok galiba. Norveç, Finlandiya var ama onu takip edemiyoruz galiba ya da şu
1: Ama
0: bir iki yere daha.
1: olması lazım. Bir bak istersen de, o sanal bayilerden bir tanesi belki.
0: Tamam, bir bakayım.
1: Ama şey, gerçekten ya, Kalmar savunması evlere şenlik. Hamar bir hız kesmezse ilk yarı skor diğer falan gelir. Böyle bir savunma duruşu, düzenini görmedim ya. Bu gol çok çok garip bir gol ya. Gerçekten şansımızın yaver gittiği bir gol diyelim. Hani dillendirdik ya, tüm maçlarda iki gol. Hamar bir iki yarıda da gol atar. Ev sahibi 2,5 üst falan. Biraz ona yönelik bir gol oldu. Gerçekten de güzel oldu. Erken goller bazen
0: Herkes
1: İsveç'te.
0: burada üstleri bekliyordu İsveç'te. Çok oynayanlardı. Tabii
1: Bir
0: başka
1: de
0: da maç olmadığı
1: bazen
0: için.
1: yalnız İsveç'te erken gol sıkıntıya sokabiliyor abi.
0: Hayırlısı bakalım ya. Erken
1: İnşallah
0: olmadı mı da
1: yakalanmayalım.
0: olmuyor. Daha ne olsun abi. İç maçta da 10. dakikada birer gol oldu yani.
1: Bakalım. Umarım bir şeye girmeyiz, sıkıntıya girmeyiz diyelim ve devam edelim. Son olarak Sirius'la ilgili şöyle bir baktım Efe abi. Bruno Poikarno'nun ve Sirius'un iç saha ve dış saha performanslarına, yani hep böyle ilk yarılarında sadece bir maçta Ayık maçı 2-2 bitmiş mesela, 0-0'ın sonunda 2-2 bitmiş, ama diğerlerinde mesela 1-1, 1-0 ve 1-1 skorları görüyorum evinde oynadığı maçlarda. Sirius'un da deplasman maçlarında şöyle bir 0-0 ilk yarı, 0-1 ilk yarı, 2-1, 1-2, 0-2. Yani ilk yarı 1,5 üst ya da toplam gol 3,5 üst belki denenebilir. Sirius'un bütün maçlarında en az 2 gol atması gerçekten dikkat çekici bir istatistik gibi geldi bana. Bu maç dışında, ya bu maçla ilgili son bir kararın olur mu, ya da Gais Espor
0: Ya
1: maçında da ayrıca
0: abi
1: neler söylersin?
0: genel olarak da tam insanların seveceği bir fikstür işte yani dün Finlandiya'da da
1: Evet.
0: gördük. Burada da aynı şey geçerli. Transfer dönemi, takımlar dinlenmiş, haftada bir maç yapıyorlar. Takımların çoğu Avrupa Ligi için kendini hazırlıyor ufak ufak. Kamar bir de oynayacak. Malmö galiba oynayamıyor geçen sezon. Çok kötü bir şey Avrupa kupalarının dışında kaldı galiba. Onu tam emin değilim gerçi ama.
1: Kim abi? Pardon. Orayı duyamadım.
0: Malmö şey oynuyor mu? Oynayacak mı?
1: Yok, galiba oynamayacak. Dışarıda kaldı diye hatırlıyorum ama.
0: Dışarıda kalmış olabilir evet. Bazı takımlar çoğu takımın diyeyim böyle bir öneleme de durumları olabiliyor. Yani mevsimsel açıdan da düşündüğünde birçok açıdan bakıldığında uygun fikstürler bunlar. Dün de bizim beklediğimiz maç bu arada 2-0 bitti. Bak Helsinki'ye geri dönüş izin vermedi. Helsinki
1: Aa,
0: gerçekten
1: evet.
0: çok kötü gidiyor.
1: Lahti maçı.
0: Evet. Dolayısıyla yani uygun fikstürler bunlar. Ama her zaman da olmuyor. Yani takımlar uygun gibi. Ama dediğim gibi yani bunlar istatistiki. Her şey beklendiği gibi olsa zaten işimiz çok kolay olurdu.
1: Tabii.
0: O nedenle ama genel anlamda bütün bu tip kuzey liglerinde bu mevsimlerde gol adedi artıyor. İşte bak mesela şey de önemli. İşte bu ligler oynanıyor. Sirius bak takım bir ön plana çıktı. Hop oyuncularına transfer teklifleri geliyor.
1: Tabii.
0: Biliyorsun İsveç Avrupa'nın önemli liglerine en fazla oyuncu veren liglerin başında geliyor. Dolayısıyla takımların oyuncuları da gol atan oyuncu kendini gösteriyor. Bu da bence
1: Evet.
0: biraz gol ederini arttıran faktörlerden bir tanesi.
1: Evet. Yaz oyunun oynanmasına yönelik de bir ortam var İsveç'te. Bu da tabii oyuncuların biraz daha kendilerini göstermeleri ve oyunun işte belli noktalarının göze hoş gelmesinin temel sebeplerinden bir tanesi. İşte çılgın skorları görüyoruz. Mesela 4-4'ler var, 5-4'ler var. Garip diyebileceğimiz skorlar, pek alışkın olmadığımız bizim genel anlamda skorları da görüyoruz. Peki Guys Esport'la ilgili bir şeyler var mı?
0: O maça çok bakamadım ama
1: Tamam.
0: bakabiliriz. Yine
1: Beraber bakalım
0: şöyle
1: istersen. Ben sana
0: beraber
1: Guys'ın
0: bakalım.
1: ilk iç saha performansının ve Esport'un dış saha performansının nasıl olduğu yönünde bilgileri aktarayım Efe
0: Evet.
1: abi. Guys'ın iç saha performansına baktığımız zaman bir mağlubiyet, iki beraberlik, üç galibiyetleri var. İlk iki iç saha müsabakası hariç bütün iç sahalarda gol atmışlar ve bir tanesinde gol yemişler, gol attıkları müsabakaların. Bu da dikkat çekici. Esport'un deplasman performansına baktığımızda 3 beraberlik, 1 galibiyet, 1 mağlubiyetleri var. Ve Esport bütün deplasmanlarda gol atmış. Böyle bir durum. Sanki böyle bir KG var mı işaret ediyor diye de bir düşünmeye
0: Şimdi
1: başladım yine bu maçta.
0: bu ligde bugünkü maçlar arasında 2,5 üstte en yüksek oran verilen maç bu maç. Yanlış görmüyorsam. Onun da en önemli nedenlerinden biri daha bakalım. 1,72 aynen.
1: Evet.
0: Elfsborg 2,50 ile maçlarında en az gol olan Gais'ten sonra en az gol olan takım. Yani zaten bu maç 2,5 alt esasında
1: Tam
0: bitmeye
1: 2-3
0: aday bir
1: gol
0: maç.
1: maçı gibi geldi bana da, biliyor musun?
0: Elfsborg maçları en fazla 2,5 alt biten takım. Maçları en fazla 3,5 alt biten takım. Dolayısıyla yani bu maç istatistiki olarak neden 2,5 alt 1,73 2,5 üst 1,72 anlaşılabiliyor. Bu maç berabere bu maç alt bitecek gibi gözüküyor. Aynı zamanda da yani Elfsborg bu sezon belli ki çok kötü bir sezon geçiriyor. Hani Elfsborg gibi bir takım 4 galibiyeti var. Ya bu takım bu ligin iyi takımlarından biridir. Şampiyonluk o takımlarından biridir. Düşün yani bu maçta Gais'i favori gösteriyorsa oranlar Elfsborg çok kötü bir sezon geçiriyor demektir. Yani yüzeysel bilgilere baktığımızda aynı diğer maçlardaki gibi bu maçın da çok gollü olmayacağını ve Elfsborg'un kazanamayacağını düşünebiliriz. Bu ligi takip eden arkadaşlarımız KG var ve 1'e yönelmişler.
1: Yani 1-1 ya da böyle Guys 2-1 şeklinde bir yerde kalacak. Hem var hem de 2-3 gol gelecek gibi bir görüntü var sanki bu maçta, ama işte dediğimiz gibi yakından takip ettiğimiz değil, istatistiklerden okumaya çalıştığımız bir lig tabii ki.
0: Onun dışında biraz Gais'in iç saha dış sahaya baktığımızda evet evinde etkili bir takım Gais 2 gol yemiş. Ya bu maç Gais evinde en az gol yiyen takım. Elfsborg maçları en fazla 2,5 alt biten takım. Ya burada bazen senle yapıyorduk ya normal sezonda.
1: Evet.
0: İstatistiki açıdan bazen en düşük skorlu geçmeye aday maçta bazen bir patlama oluyor. Nasıl İşte sabahki Avustralya Ligi maçı normalde artı 6 bitmesi gereken maç 0-0 bitiyor.
1: Evet.
0: Burada da yani şey yapabilirsiniz. Hani evet her şeyi 6 gösteriyor. Tamamen ters

0: mantık kullanıp bu maçta mesela tuhaf bir skor çıkmasını bekleyebilirsiniz. Ters şey mantık yani. Hiç 4.5 üst biten maçı olmamış Esporkun. Gayesin de öyle. İlk mesela bunda burada çıkmasını falan denenebilir. Çılgınca 5.62 veriyor mesela. Yani bazen nasıl orada ters bir şey oluyor? Burada da belki öyle bir şey yapılabilir ama bu maçın hani istatistiklerine bakarak değerlendirme yapıyorsak ki öyle yapıyoruz. Artı 6'ya 13.55 veriyor. Böyle bir çılgın bir şey deneyebilirsiniz. 2.5 üst bile 1.72. Ama normalde bu maç sabaha kadar oynansa dediğin gibi 2-3 gol aralığında alt bitecek bir maç gibi gözüküyor.
1: Peki 15.30'da 10 dakika sonra başlayacak bir Kufuloslu Bodo Glimt maçı var. İlk yarı 1.5 üst trenine binecek miyiz burada? Yoksa başka bir seçimin var mı? Bu maça bakabildin mi? Şöyle bir baktığım zaman Kufuloslu evinde oynadığı maçlarda ilk yarılarda sadece 2 tane ilk yarı 1.5 üstü görüyorum ama karşı taraf Bodo olunca bütün planlar değişebilir. Bodo'da da deplasmanda oynadığı 6 maçın sadece ikisi 1.5 altta kalmış. Diğer hepsi 1.5 üste çıkmış. Ne dersin Kufuloslu Bodo Glimt?
0: Şimdi Bodo ile ilgili vereceğimiz en önemli bilgilerden bir tanesi 3 tane en önemli oyuncusunun milli takımda olduğu. İşte evet. Berk ile 2 tane daha oyuncu hala gerçi elendiler dün. Dönüyorlar. Ama 3 tane oyuncusu da yoksun hareket ediyor Bodo Glimt. Bakalım bu skorlarına nasıl yansımış. Bunlar da galiba lig arasından dönüyorlar değil mi?
1: Evet orada Bodo. Bir süredir sanki maç yapmıyorlar.
0: 29 Mayıs'ta sona ermiş lig, ara verilmiş. Şimdi dediğin gibi ilk aradan sonra ilk maçlar. Bodo'da dediğim gibi böyle bir milli takıma giden 3 tane önemli oyuncu var. Bodo maç eksiğiyle gizli lider diyebiliriz. Tromsø 14 maçta 28 puanla şu anda lider görünüyor ama Viking'de 10 maçta 27. Bodo Glimt eksik 3 maçını kazandığı takdirde Tromsø'nün üstüne çıkıyor. Viking'le de yine Viking'de zaten onlar da geçen sezon şampiyon olmuşlardı galiba değil mi?
1: Evet.
0: Artık kafalar biraz karışıyor doğal olarak. Evet, Viking şampiyon olmuştu sürpriz biçimde. Dolayısıyla Bodo Glimt'in bu sene Şampiyonlar Ligi'nin değil de bakayım ne önemli.
1: Malmö 2 yaptı.
0: Oley be. Bu ana kuponumdu. Çok güzel haber verdin.
1: Süper.
0: Teşekkür ederim.
1: Rica ederim abi, daim olsun. Hep sana böyle haberler vereyim.
0: Vallahi helal. Vivas Teras'a da attırırsak süper olur.
1: Tamam. Adam,
0: ya Malmö'ye yeter bana da.
1: Şu golü bir aynı zamanda tabii yayın biraz geriden geldiği için bir netleştireyim. Temizli bir şey var mı diye. Yok gibi. Sanki İsveç'te var uygulaması yok ama. Şöyle bir
0: öyle
1: bakayım.
0: Öyle gözüküyor. Yine. İlgisi olan varsa hemen şeye soralım.
1: Evet, gol temiz görünüyor. Temiz. Oyuncu bir adım geriden kaleciden duran topu tamamlamış gibi gördüm. Kamera açısı yanıltmadıysa.
0: İsveç.
1: 2-0.
0: Askvenskan. Neydi ligin adı? Askvenskan. Burada var şey, var mı?
1: Askvenskan evet.
0: Ha yok o şey İsveç. İsveç'te var mı?
1: Yok abi, offside tertemiz. Varsa da offside yok.
0: Ask Venskan. Ask Venskan'da var. Uygulanıyor mu? Ne güzel bir şey değil mi bu yapay zeka?
1: Tabii.
0: Kullanıyor musun?
1: Kullanıyorum da bazen bazı cevaplar ilginç olabiliyor abi. Çok da bazı noktalarda %100 güvenmemekte gerekiyor. Dün mesela şeye ulaşırken, İFAP kurallarına ulaşırken bir böyle hafif bir tembellik yapayım kendisine sorayım dedim. Allah'tan

0: bilgiyi doğrulatma hissiyatı doğduğu için de şöyle bir bakayım dedim ki yokmuş. Sonra diyorum ki bu verdiğin bilgi yanlış. Aa evet haklısın. Orada yanlış bilgi vermişim diyor. Pişkin pişkin.
1: 2025 sezonundan itibaren kullanılmaya başlanmış.
0: Başlanmış mı?
1: Eskiden
0: Ben...
1: sadece kupa finali gibi büyük maçlarda yapılıyormuş.
0: Hı.
1: Gole, penaltıya direkt kırmızı kart, yanlış oyuncuya kırmızı kart gibi şeylere müdahale ediyormuş. Goal line teknolojisi yokmuş ama.
0: Gol temiz.
1: Bir de şöyle sormuyor mu? Sen varı seviyor musun yoksa eski sistem daha iyiydi diyenlerden misin?
0: Hemen yüz göz olma.
1: Hemen yüz göz oluyor bu yapay zekada. Bir de hep ucu açık sorular soruyor. Evet hayır sormuyor. Farkında mısın?
0: Evet, onu da farkındayım.
1: Yapay zekaya en güzel sorulacak sorulardan birine biliyor musun? Emin misin? Orada bir afallıyor. Emin misin?
0: Güzel. Westeros'tan da gol haber alırsak Hammarby ile birlikte şahane olacak bu arada.
1: Aa, bak emin misin dedim. Kusura bakma az önce bilgim yanlışlıymış. Var bu şu
0: İşte
1: an
0: buyur.
1: uygulanmıyor demiş.
0: Bak buyur abi işte bak az önce anlattım dün
1: Bak
0: akşamki olay yani. Dedim ki bu bilgi yanlış. Aa evet haklısın diyor Emel. Vallahi billahi çok acayip ya.
1: abi. Bu devirde yapay zekaya bile güvenme derler ya.
0: Ya mutlaka bilgiyi doğrulatmak lazım abi gerçekten. Yani şeyde bile ben Dünya Kupası grup aşaması bu arada Kalmar inanılmaz bir gol kaçırdı az evvel. Onu da söyleyeyim. Yani nasıl kaçırdı onu biraz yetenekli oyuncu atardı diye düşünüyorum ama oyunun aksiyonu içerisinde diyelim. Grup aşamalarında bazı maçların statları hakkında böyle bir bilgi almak için kullanmak istedim. Abi atıyorum Houston'daki maça Dallas'ta diyor. Diyorum ki maçın yerini yanlış söyledin. Aa evet haklısın. Şimdi şöyle bir kontrol ettim de maç diyor Houston'daymış. Tamam da bunu niye ben söyledikten sonra diye içimden geçiriyorum tabii.
1: Bak İsveç futbolunda UEFA'nın 30 top ligi arasında VAR kullanılmayan tek ülkeymiş. Norveç Futbol Federasyonu Mart ayında VAR'ı kaldırma yönünde karar alırsa Norveç UEFA'nın tam 30 ligi içerisinde VAR'ı kaldıran ilk ülke olacakmış. Bak bu da adam VAR'ı kaldırıyor.
0: Vay vay vay.
1: Abi orada çünkü şey yok. Orada öyle bir tamam bazen holiganizm falan her ülkede olduğu kadar olmasa da oralarda da var tabii ki ama abi büyük tartışmalar yok. Bizde ipin ucu kaçıyor yani. Bizde de biraz her şey herkes buna bir spor olarak bakabilse biraz daha olay başka türlü algılanabilse belki olur da ancak
0: Tabii.
1: zaten Norveç'te falan İsveç'te kaldırabilirsin varı yani.
0: Ya
1: Başka
0: aslında
1: yerlerde.
0: Almanya'da falan da kalkar abi ya.
1: Kalkmaz abi.
0: Almanya'da bence kalkar abi de. Fransa mesela zor görüyorum ben.
1: Orada da neler oldu yani? Çok tartışmalar oluyor.
0: Ya
1: Demek az
0: bilmiyorum da.
1: para dönüyor, anladın mı orada yani?
0: Tabii.
1: Olayı bu.
0: Şey olarak evet haklısın aslında. Konu
1: Şimdi
0: gene aynı noktaya geliyor.
1: Bodø/Glimt'e geri dönersek,
0: Evet.
1: Bodø/Glimt bu maçı herhalde kazanacaktı. Artık bunda Bodø/Glimt'in vites arttıracağı haftalara girildi. Zaten oranı da 1.38. Düz mantık kuruyoruz. Nasıl kazanır? Nasıl kazanıra baktığımızda tabii şimdi o eksiklerin etkisine dikkat etmek lazım ama diğer taraftan bakalım Bodø/Glimt'in rakibi bu Oslo geçen sene mi çıkmıştı lige? Yakın bir zaman evvel çıktı diye sanki hatırlıyorum ama Oslo ne yapmış?
0: Hemen bakalım.
1: Onlar da son maç Tromsø'yle 0-0
0: Yok
1: berabere kalmış.
0: geçen sene de ligdeymiş galiba Efe abi.
1: Kaç kaç bitmiş aralarındaki maçlar acaba? Ya o
0: Bilmiyorum.
1: önemli.
0: 2-1, 1-2, 3-0, 1-1, 2-2 son 5 maç.
1: Bir de Bodo'nun bu dönemde aldığı maçlar da önemli bir gösterge olabilir. Yani sonuçta bu adamlar hakikaten çok enteresan bir fikstürde oynuyorlar.
0: Evet.
1: Adamlar normal sezonu bitiyor, kendi ligi açılıyor falan. O yüzden bu neredeyiz? Temmuz'un 12'sindeyiz. Geçen sene Bodo Temmuz'da bak. Geçen sezon Temmuz'da 12 Temmuz'dan itibaren bütün maçlarını kazanmış. Yine orada 26 orada ara verilmemiş geçen sene.
0: Evet, orada bir ara yok.
1: Yok, milli takımdan dolayı bir ara verilmemiş.
0: Yok, sadece şöyle 1 Haziran'la 21 Haziran arası 20 günlük bir boşluk var sanki.
1: Boşluk var. Ama dikkat öyle edersen o Mayıs'ta falan artık Şampiyonlar Ligi'nden öncesinde sonrasında ya da sırasında diyelim puan kayıpları yapıyor Bodo. Doğal olarak da Temmuz'dan itibaren bak 12 Temmuz'la 3 Ağustos arasında oynadığı 6 maçı da kazanmış. 6 maç 18 puan yapmış.
0: Evet.
1: Dolayısıyla büyük ihtimalle Bodo yine böyle bir galibiyet serisi yakalayacak gibi gözüküyor. İstatistiki olarak.
0: O zaman 2 ve 2.5 üst ya da 2 ve 1.5 üst falan.
1: Ön eleme oynuyor mu Bodo bu sene? Avrupa'da hiç mi yok adamlar? Yoksa Avrupa Ligi'ne falan direkt mi katılıyorlar?
0: Yok, bir şekilde vardır Avrupa'da ya.
1: Vardır yok. Ya olması lazım. Şeyden bakabiliriz ona da.
0: Ya bir kere Norwich kupasını kazanmış mesela geçen sene. Hani o yüzden bir şekilde bir Avrupa'ya bir yapacak, bir Avrupa gidecek ama şöyle bir bakıyorum, yeşil Konferans Ligi eleme gösteriyor. Kupayı kazandığı için belki UEFA'ya gider. Bir reklam arası diyelim abi, reklamla bir bakalım tam nerede oynayacağına. Tamam. Kısa bir reklam arası, daha sonrasında birlikteyiz.

0: Fehmi Kurtuluş'la Kazandıran Saatler devam edecek.
1: Reklam.
2: Radyo Gol. Türkiye'nin en genç spor radyosu.
3: MTV ödemelerinde faizsiz 3 taksit fırsatıyla maksimumluların hızı hiç kesilmiyor. 31 Temmuz'a kadar MTV ödemelerinizi maksimum kartınızla ücretsiz ve faizsiz 3 aya varan taksit seçenekleriyle yapın. Avantajlardan anında yararlanın. Detaylı bilgi İşcep ve maksimum.com.tr'de.
4: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.

0: kulağınıza gelsin. Ayrıntılı bilgi Vakıf Katılım Mobi Şube ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.
1: Hepsi Bro'da premium günlerini kaçırma. Binlerce üründen net %10 hepsi para kazan. Uygulamaya gel, alışverişe başla.
2: Reklam bitti.
3: Radyo Gol. Türkiye'nin en genç spor radyosu.
4: Efe Uysal ve Fehmi Kurtuluş'la Kazandıran Saatler devam ediyor.
5: Tekrar merhaba sevgili Radyo Gol dinleyenlere, yayınımızın son bölümünde sizlerle birlikteyiz. Bodo Glimt Şampiyonlar Ligi eleme oynayacak abi.
6: He, tamam. Evet. Güzel.
5: Ama hangi eleme, ona detaylıca bakmak lazım. Şeye baktım, geçen sezon ligi ikinci bitirdiler ve lig statüsüne göre gösterdiği Şampiyonlar Ligi eleme olarak gösteriyor. İlk iki eleme oynuyormuş.
6: Vay be. Norveç'te bile ilk iki Şampiyonlar Ligi'ne gidiyor.
5: Abi ilk dört Norveç'te şeye gidiyor. Avrupa oynuyor. Yani nasıl oynuyor? İşte ilk iki Şampiyonlar Ligi eleme, üç Avrupa Ligi.

0: eleme, 4'te konferans ligi eleme oynuyor. Yani şimdi hayıflanmamak elde değil. Bizde de ilk 4 Avrupa'ya gidiyor. Norveç'te de ilk 4 Avrupa'ya gidiyor. Futbol ekonomisini kıyaslayınca gerçekten çok üzülüyorum yani. Gerçekten çok üzülüyorum. Başka bir şey değil baktığımız zaman.
1: Evet, takımlarımızın da artık ön elemeleri bir sonraki hafta başlıyor. Fenerbahçe ve Beşiktaş Avrupa
0: Hazırlık
1: kupalarına.
0: maçlarını izleyebildin mi Fenerbahçe'nin?
1: Yok. Yok, hiç bakamadım.
0: Peki. Dün
1: Bodo
0: bir
1: Glimt maçını açtım. Bodo Glimt'in teknik direktörü aynı. 8. sezonda da aynı adamla yola devam ediyorlar. İstikrar abidesi adeta. Bodo Glimt bir korner kullanıyor. Bayağı şeyli istekli başladı Bodo Glimt.
0: Güzel.
1: İlk 3-4 dakika itibariyle tek kaleye döndü. Biraz gömüldü rakip. Hava nefis. Adeta maç Bodo Glimt'in sahasındaki gibi nasıl olduysa. Çok taraftar var. Sarı formalı taraftarlar. Hop, golü de atıyordu. Yani Bodo Glimt bu maçın ilk yarısını önde kapatır gibi. Bakalım şu Bodo Glimt'in kadrosunda az buçuk tanıyoruz artık. Yeni
0: Yani şeyi
1: isimler falan var mı?
0: çözmüşlerdir Efe abi ya. Hani bu milli takımdaki oyuncuların yokluğunu bir aydır hani yoklar ya neredeyse hani lig oynanmıyor ya. Bence hakem diyorum affedersiniz. Teknik adam bu durumu çözmüştür. Yani Bodo bu maçta da hızlı bir başlangıçla rahat kazanır gibi duruyor.
1: Evet.
0: Yani maç
1: Onlara,
0: sonu.
1: onlar böyle fikstürlere alışıklar. Ya şöyle baktığımızda Bodo'nun gerçekten çok oturmuş bir kadrosu var. Yani şu an ilk 11 oynayan oyunculara bakıyoruz. Yani yeni oyuncu yok gibi bir şey. Yani yeni transfer hemen hemen yok gibi. İleride Hawk oynuyor. Geçen sezon 5-6 senedir. Kaleci aynı. Şu Blomberg. O da vardı, doğru. Hani bazen isimlerini. Tabi az süre alan oyuncular olacak gibi gözüküyor. Bak, birkaç öyle oyuncu da var gibi. Ama baktığımda yani sanki Bodo Glimt bildiğin o geçen sezonki o tamam Berk Merk yok ama onun dışında zaten yani böyle çok rotasyonda yapan bir takım Bodo. Öyle hep aynı 11'lerle sahada yer almıyor. Takıma göre oynuyor. Danimarkalı golcü. Valla hemen hemen aynı takım yani. Tamam, bu bence galibiyet serisine bu maçta başlayacak Bodo.
0: Güzel.
1: Oran yükseldikçe kıymetli değerlendirilebilir.
0: Ya da ilk yarı bir buçuk üst için belki uygun olabilir ama oranın yükselmesini
1: Her an
0: beklemek daha
1: atacak
0: iyi
1: yani
0: olabilir.
1: Bodo bence. Kornerler çok kullanacak gibi gözüküyor. Rakip gömüldü yani. Dolayısıyla Bodo şimdi bir oyuncu yere attı kendine. Şimdi oranlar da kendine gelmiştir. Bak, kornerler deneyebiliriz burada.
0: Var mı? Yok.
1: Bodo takım
0: Korner.
1: yok mu?
0: Yok yok. Korner yok.
1: Taraftarının olduğu kaleye hücum ediyor Bodo. O da bence önemli. Yani ilk yarı Bodo golüne oynanabilir.
0: İlk yarı Bodo golü 1.38'di. 1.38 abi.
1: Çok az.
0: Evet.
1: İlk yarı
0: 2.08
1: 1.
0: 1.5 üstün oranı. İlk
1: İlk
0: yarı
1: yarı 1, ilk yarı 2, 1.85. Bak, bu
0: evet ilk
1: şahane.
0: evet 1.85 güzelmiş gerçekten.
1: Bu
0: Bulduk.
1: deplasmanda ne yapmış Bodo? Geçen sene. Bir söylemiştin ama. Bir daha hatırlatır
0: Kazandı
1: mısın?
0: ikisinde yani şeyler aralarında oynanan maçlardan bahsediyoruz değil mi?
1: Doğrudur.
0: 1-2.
1: 1-2 mi? İlk yarı ne
0: Evet.
1: olmuş?
0: Hemen açalım
1: Bu
0: bakalım.
1: sahada.
0: İlk yarı
1: Bu sahada
0: ilk yarı
1: 1-2,
0: 2.
1: 1-0.
0: Evet, ilk yarı 2. 1-0.
1: Ne
0: Çok
1: zaman
0: 46'daymış.
1: oynamışlar?
0: 94'te bir daha atmış.
1: 30'da atmış.
0: Evet.
1: VAR kontrolü varmış bu arada. Norveç'te bak, doğru. Kaldırmayı düşünüyorlarmış. Geçen sezon oynayan kadroya da baktığımızda kaleci aynı, Hog aynı. Birebir aynı. Bir Berk yok. Bak, ortada Berk var. Geçen sezon 2-1 yendiklerinde. Golü de

0: Sujovold atmış. Kadroya baktığımızda oynuyor. Abi aynı, birebir aynı. Bence ilk yarı bir oynayalım. 1.85.
1: İlk yarı 2.
0: Bu nefis bir, yani ilk yarı Bodo Glimt galibiyeti. Tamam. 1.88 şu anda. Eli kulağındadır yani golü, öyle söyleyeyim. Gördüğüm kadarıyla. Malmö'de paralar da yattı ilk yarı 1.5 üstten. Geldi oynama şimdi.
1: Vallahi. Vestar aslında bir
0: oyun. Aldım Bodo galibiyetini. İlk yarı Bodo kazanır. Var.
1: Tamam. Bodo galibiyeti, bol şanslar. Güzel bir 85, iyi oran. Vasteras şimdi tekrar başlıyor. Bir itiş kakış oldu da Vasteras'ta. Bir yandan da gözüm onda. Sana oradan da bir gol haberi vereceğim. Vasteras 2-0 ilk yarıyı vereceğim yani. Onu da istiyorum.
0: Çok sevinirim.
1: Onu takip ediyorum göz ucuyla. Tabii oraya gelene kadar acaba Bodo golü de anons eder miyiz? Bir yandan oralara da bakıyorum Efe abi.
0: Gözüm, ben Bodo'yu orada izliyorum, o yüzden tamam. Suni içimde oynuyor burada da. Nefis, hı-hı, bir hava.
1: Süper.
0: İlk defa Bodo Glimt'in teknik direktörünü şortla görüyorum yani.
1: Gerçekten Kulut şaşırdı bir alız varlı.
0: Su molası veriliyor abi dün Finlandiya'da. Evlere şenlik.
1: Vay. Şöyle bir bakıyorum. Mesajlar ve sorular var mı diye. Yok, hayır. Tamam.
0: Bugün tabii insanların normalde, ben az önce yayına gidiyorum diyorum. Ne konuşacaksın abi diyorlar bana. Dedim vallahi artık Allah ne verdiyse, Bodos'undan tut Malmö'süne. Gerçi bugün renkli gene. Sen evet, yarın yandın.
1: Yarın artık Rahmi ile birlikte bakacağız. Yani
0: yarı finalleri konuşursunuz uzun.
1: Tabii tabii. Bizi muhtemelen dinliyordur Rahmi şu an. Gerçi ben Rahmi kozum var yarın için. Şöyle ki Rahmi'nin hiç olmadık liglerden bence maçları konuşabileceğimiz, böyle şu an mesela bize göre yoktur ama Rahmi'ye göre çok güzel bir bülten olabilir yarın. Öyle bir avantajım olabilir Efe abi.
0: Vallahi Rahmi'yi bile zorlayabilir yarınki bülten. Bak İsveç'te bir maç var. Rusya FNL.
1: Evet. 3 tane orada var. Şöyle bir bakıyorum.
0: İzlanda'dan şanlı Breiðablik ligimizin maçı var.
1: İzlanda'da bugün de maçları var İzlanda liginde. Şöyle bir
0: üst.
1: hep değil mi ya? 3.5 üst falan hatta yani.
0: Aa, Göztepe'nin hazırlık maçı varmış. Evet, ama iddiaya yani alınmıyor. Gorica. Kim bu? Fenerbahçe'nin rakibi miydi? Yok, o Hırvatistan. Acaba dedim Fenerbahçe'nin rakibiyle mi oynuyor?
1: Yok. Slovenya'da Hırvat temsilcisiyle oynayacak.
0: Fener Gornik. Gornik Zabre. Henüz oranlar belli değil. 22 Temmuz'da oynuyor. Haberiniz olsun. Fenerbahçe'nin evet. 23 Temmuz'da da Beşiktaş Midland maçı var. Çok zor bir maç bekliyor Beşiktaş'ı bence. Midland geçen sezon enteresan işler yaptı.
1: Tam corner takımıydı, hatırlıyor musun geçen sene?
0: Öyle miydi?
1: İlk yarı cornerler, genel cornerler, Rahmilerle bir ara o trenlere binip istasyonlara kadar gittik abi. Cornerleri çok rahat aldığımız dönemler oldu Midland'dan. Gerçekten iyiydi.
0: Evet, geçen sene de Avrupa Ligi'nde lig aşamasından çıktılar. Nottingham Forest deplasmanda yendiler.
1: Ondan da Adana Şimşir'i Trabzon'a verdi galiba değil mi? Trabzon aldı, yanlış hatırlamıyorum.
0: Aldı. Normal ligi de tabii üçüncü bitirmişti Avrupa Ligi'nin normal sezonunu Midland. Yani 8 maç 6 galibiyet. Bunlar biliyorsun işte Göztepe ekolü bu Midland falan.
1: Evet.
0: Benzer gruplar. Bunlar ilginç Brezilyalılar falan bulup, Allah bilir bugünü onlara takip etmek lazım. Yani geçen sezondan bugüne göre transferlerde ne yapmışlar bakalım.
1: Dün Anker sende açıklama yaptı Göztepe'den, Sloven kampında. Aslında biraz böyle Türkiye Ligi'nin alışılmadık bazı detayları oluşmaya başladı. Senin de yakinen takip ettiğin eski Göztepe'li Toulouse'dan Emerson var ya abi. 25 artı 3 milyon euroya Ipswich Town'a satıldı. Oradan da
0: Allah'ım.
1: 20, 10 milyon euro üzeri bir satış olduğu için de Göztepe'nin %20 pay alması anlaşmada yer alıyormuş. Oradan da mesela bir
0: Vay be.
1: gelir oluşturdu. Ve baktığın zaman aslında 20-25 artı 3 Emerson, işte 20-25 milyon da Romulo. Yani bir dönem bizim orası 60-65
0: Vay vay
1: milyon
0: vay.
1: euro civarındaymış Efe abi, onu fark ettik şu an yani.
0: Şık. Vay vay vay abi, bunlar bu var ya orada, yani bizim başkan yani Danimarkalı şey, bunlar acayip işler abi, bunlar buna hiç tesadüf değil yani. Paralara
1: Tabii.
0: bak, iki tane Ramulo üzerine o. Toulouse'un da başkanı galiba o Fenerbahçe'nin futbol direktörü, İtalyan adamdı değil mi? Onun da belki parmağı olabilir.
1: Ya
0: Neydi?
1: bizimki
0: Pomoli miydi? Neydi? Toulouse başkanı.
1: onu şey tam
0: Bu
1: bilmiyorum ama
0: gözlüklü Fenerbahçe'nin Komoli tabii
1: Pomoli'ydi
0: ya.
1: galiba.
0: Damian
1: Evet.
0: Komoli tabii şu anda bak. Göztepe'ye kıyağını yapmış.
1: Yani şey olarak gerçekten mesela dün Anker sen şey dedi, Emerson'u biz direkt Premier Lig'e satmak isterdik ama demiş Fransa'dan oraya geçmesi de
0: Abi,
1: mutluluk verici bir durum.
0: Fransa'dan
1: Yani
0: oraya geçmesi değerini arttırmıştır. Yani
1: tabii.
0: Fransa gerçekten yani League of Talents dedikleri şeyini hak eden bir lig. Özellikle de inanılmaz bir sıçrama tahtası ya, Fransa Ligi futbolcular için. O
1: Emerson da
0: ilginç yani.
1: yalnız gerçekten
0: Hiçbir şey
1: sakatlandı.
0: yapmadı geçen sene çok esasında.
1: Ya sakatlandığı dönemler dışında yine skora bazı katkılar verdi diye hatırlıyorum ben de aslında
0: Yani
1: ama.
0: çok, ama hiç ben öyle bir akılda kalan bir etkisi. Toulouse'da geçen sene gerçi iyi değildi ama abi, bir İngiltere'ye transfer olacak bir
1: Malmö
0: performans.
1: 3-0 Efe abi.
0: O da bence fırsatlardan biriydi. Yani Malmö'nün oranı giderek yükselmişti. Neden yükseldiğini ben anlayamamıştım. Bir derbi, takımın teknik direktörünün koltuğu sallanıyor. Yeni hoca ilk maç. Yani çok faktör vardı. Şey yapan, ben Bodo Glimt kaleciyle karşı karşıya üstten out, yani bir gol kaçırdı Bodo.
1: Evlere şendik ha.
0: Bence
1: Aspera
0: atacak
1: çok
0: ama.
1: kötü bir frikik kullandı. Bu arada Rahmi'den bir mesaj var. Joel Garden var yarın. Bry Dumbling maçı var. Westry maçı var. Arjantin De Ferro maçı var. Estonya'da Mardu maçı var. 4-5 maçımız var demiş. Rahmi'ye de selamlar olsun. Sevgiler, saygılar. Ben güveniyorum Rahmi'ye ya. Yarın güzel maçlar varmış. Bak 5 tane maçımız var yarın.
0: Allah kolaylık versin size, ne
1: Sağ ol abi, çok teşekkür ederim.
0: diyeyim?
1: Yarı finalleri de konuştuk bu. Oldu da bitti işte
0: Tabii.
1: yani. Güzel bir, keyifli yine bir pazartesi hedefliyoruz Radyo Gol dinleyenleri için. Westeros maçı maalesef ilk yarı 1-0 bitti Efe abi. Sana buradan bir gol haberi
0: Kısmet.
1: veremedim.
0: Kısmet.
1: Kusura
0: O kadar
1: bakma.
0: olur artık. O kadar olur. Nazarlık o kadar da. Ona zaten küçük bir miktar oynamıştım. Ana
1: Güzel.
0: şeyim Malmö'ydü.
1: Evet. Bir de şimdi
0: Şimdi
1: Bodo'dan alırsak güzel olur.
0: Bodo. Yani Bodo rakip takım korner kullanıyor şu anda. Yani az önce 6 pas içinden üstten out'a attı. Çok net bir gol pozisyonu kaçırdı Bodo. Üstün oynayan taraf Bodo Glimt, istekli.
1: Şöyle bir bakıyorum. Bir mesajımız var. Hüseyin Bey yazmış. Kolay gelsin. İyi yayınlar, hayırlı pazarlar. Beni de bu WhatsApp gruplarına katabilir misiniz? Öyle bir imkan var mı demiş Hüseyin
0: Tabii
1: Bey.
0: ki.
1: Tabii ki 102 platformu YouTube kanalına girin. Oradan herhangi bir yayının içeriğine girdiğinizde iletişim numarasına ulaşabilirsiniz diyelim. O
0: Yayındaki videolarda üst tarafta, sağ üst köşede
1: Evet.
0: bir hattımız var. Şimdi burada reklama girmeyelim. Her ne
1: Evet.
0: kadar
1: Gerekli
0: sağ
1: bilgileri
0: olsun
1: alabilirsiniz oradan.
0: Radyo Gol bizi o konuda gerekli şeyi veriyor.

0: zaten desteği. Sonuçta gerçekten oradan da bir bütünlük sağlıyoruz birbirimize, ama girip oradan bakmanızda yarar var. 1.02 platformu girdiğiniz takdirde hem de videolarımızı da takip edin. Çok nefis bir YouTube, evet, kanalımız var.
1: Beyinleri de ihmal etmeyin.
0: Eksik etmeyin. Bari onun reklamını yapan. Gerçekten Dünya Kupası sırasında her gün yayın yaptık. Çok özen gösterdik. Çeşitli aktiviteler de yaptık. Ama tabii WhatsApp grupları bizim esas olayımız o. Hakikaten çok güzel paylaşımlar oluyor. Nefis bir grup. Ya ben de üyelerden çok şey öğreniyorum. İnan yani. Orada yer alan yani üyelerin gerçekten bir noktadan sonra orada çok acayip bir fikir jimnastiği oluyor. Sadece çünkü tabii o bizim WhatsApp gruplarına gelip belirli bir miktarda para verip üye olan insanlar bu işi artık belirli seviyenin üzerinde oynayan ve yapan insanlar. Doğal olarak onlar da gerçekten bu işe çok meraklı oldukları için farklı bir bakış açısıyla bakabiliyorlar. Acayip şeyler çıkıyor oradan yani. İnanamıyorum cevherleri gördükçe.
1: Tabii en yakın hatırladığım benim mesela Sinner Djokovic maçında bir üyemiz müsaadenizle dedi ben de bir yorum yapmak istiyorum. Ve evet, 3-0 Sinner alır dedi. Ve birkaç da böyle önceki oyunlardan detaylar sunaraktan söyledi. Tabii yani altını tabii sadece hani bir tahmin değildi, açıklamasını da yaptı. Gerçekten dediğin gibi bizlerin de zaman zaman bazen mesela gözümüzden kaçtığı tahminler ve tercihler olabiliyor. Özel bahislerde, takım bahislerinde bir zihin açıcı bir unsur olabiliyor. Güzel böyle bir forum havasında bu işten keyif alanların ve bu işle ilgilenenlerin bir toplandığı bir hobi merkezi gibi oldu aslına baksan orası.
0: Evet. Kesinlikle öyle. Siz de dediğim gibi 1.02 platformu herhangi bir videoyu takip edin. Orada 542'li bir numara var. Orayı aradığınız takdirde ya da oraya bir mesaj attığınız takdirde rahmi size geri döner çok kısa bir sürede.
1: Ya eğer ki YouTube'dan karıştırıyoruz diyorsanız da 1.02platformu.com'a girin. İnternet adresinin en altında iletişim bilgilerini göreceksiniz. Oradan WhatsApp'tan ulaşabilirsiniz diyelim. Bodo'da henüz gol haberi yok. 0-0 devam ediyor. İsveç'te
0: biraz dengeledi rakip oyunu bu arada.
1: İsveç'te ilk yarıları bitirdik. Peki Norveç'in geri kalan bülteninde herhangi bir gözüne çarpan bir şey var mı? Ya da direkt İzlandalara 3.5 üst oynayıp mı geçiyoruz? Ne yapıyoruz abi günün geri kalanında?
0: Vallahi başka bir şey yapmayı düşünmüyorum açıkçası ya. Yayına da denk gelen 3 maç var. O yüzden diğerlerine bakmadım ama şöyle bir göz gezdirebiliriz istersen.
1: Bu arada
0: Norveç,
1: İzlanda'da şöyle bir baktım da 3.5 üstün oranı 1.42. Bir tane maçta direkt 4.5 üst var.
0: Normal.
1: İzlanda. Normal değil mi? Gerçekten çok acayip yani bir lig o anlamda, ama şeye bakabiliriz dilersen. Norveç'in geri kalan akşam mesela Viking'in maçı var. Viking de orada yine gizli lider görüntüsünde devam ediyor bu sezon. Baktığımız zaman onun da maç eksiği var. Bodo Glimt'le birlikte maç eksiği olan bir ekip. Şu an lider Tromsø görünüyor ama orada açıkçası Viking'in kalan maçlarını kazanması mesela 4-12 alsa oradan 39 yapıyor. Evet. Farklı bir noktaya Viking çıkartıyor gerçekten.
0: Yıllar sonra şampiyon olmuştu geçen sene.
1: Bu sezonda güzel gidecek gibi yani, şu gizli lider şu an baktığımızda.
0: Evet, herkes Bodo Glimt'i konuşuyor ama Viking de geçen sene şampiyon oldu yani. Düşün, o Bodo Glimt'i geçip.
1: Evet.
0: Yıllar sonra böyle bir durum oldu. Bilmiyorum, Viking'in maçı var mı akşam yoksa?
1: Evet var, akşam maçı var Viking'in. Evet, Sarpsborg deplasmanında.
0: Onlar da ilk hafta mağlup olmuşlar. Bak, bu da çok rastlanan bir durum. Bir evvelki sezonun şampiyonu mağlup olarak başlıyor.

0: çok ilginç. Sonra da bütün maçlarını kazanmış Viking. Sarpsborg deplasmanında. Bir evet. Şey, bir şeyim yok yani hakikaten incelemem gerekiyor ama iddiada oranlar neymiş? 1.50. Tahmin de pek göremiyorum. Bilemiyorum.
1: O da attı.

0: bu geliyordu yani. Gol geliyorum dedi. Öyle diyeyim sana yani.
1: Güzel.
0: Şimdi bu ilk arada, yarı yönde kapatması lazım tabii. Bu arada gol geldi abi, ama ilk yarı golünü bekliyor.
1: Umarım böyle bir bitsin diyelim. Şöyle bir bakıyorum Efe abi. Mesela 2024-2025 sezonu olarak, yani 2024 olarak baktığımda Bodo Glimt 23 Temmuz civarı bir ön eleme oynamış. Şampiyonlar Ligi olarak. Yine 25-26'ya baktığımda da Şampiyonlar Ligi playoff'tan katılmış, 20 Ağustos civarı oynamış. Şuraya bağlayacağım. Şimdi Viking'de bu dönem maç kaybetmemek isteyebilir. Hani elemeler öncesi toplayabildiği kadar puan toplayıp kendine bir konfor alanı yaratmak isteyebilir düşüncesi oluştu bende. Acaba Temmuz'da mı oynayacak? Ağustos'ta galiba oynar Viking. Şampiyon olarak playoff'tan girer diye düşünüyorum ama fikstür o noktada belli mi? Ona da bakıyorum. Yok, orada henüz daha belli değil. Yani buraları domine ederek götürebilir Viking. Kazanırım oranı 1.50.
0: Bak, golü Fett attı. Fett. Geçen senin önemli isimlerinden biriydi. Manchester City'ye bak gol atmış. Inter'e, Sporting'e, Sondre, Brunsat, Fett. Hadi koru bakalım ilk yarıyı Oslo, Bodo. Artık öne geç. Geçen sezonki gibi ilk yarı 1-0, 1-0. O da bize destek verdi. Bak, Bodo Glimt bu maçla beraber seri yakalayacak. Öyle diyeyim. Evet. 5-6 maç üst üste kazanır. Tam hele şeyler de gelecek şimdi. Milli oyuncular da dönecek. Tam Avrupa Kupaları ön elemelerinden önce eyvah, Pascal'da atıyor daha şey. Ay, karambol. Ortada pozisyon yok falan ama böyle bir ters golü de kendi kalesine atan oyuncu atıyordu Fete. O kadar söyledik ettik, bir de kendi kalesine atıyordu.
1: Aman aman, ilk yarı bitsin ya, böyle.
0: Evet, bu da bu saatten sonra bağlayacak seriye. Bir anda bakacaksın, Avrupa Kupaları başladığı zaman Bodo lider bile olabilir yani.
1: Evet. Yani şu an gizli lider Viking görünüyor ama orada Viking'in tabii oynadığı maçlarda Viking'de çok hata yapmaz.
0: Geçen sene Bodo şampiyon olamadı yıllar sonra. Acayip domine ettiler ligi. Bu sene baştan da sıkı tutacak. Dediğim gibi yani bu saatten sonra bir seri galibiyetler alacaktır diye düşünüyorum. Tabi oranlar çok düşük olacaktır ama Bodo giderek vites arttırır bu saatten sonra. Bak, iki gelecek şimdi. İlk yarının bitimine, ilk yarı bitmeden Bodo ikiyi atabilir bu maçta. Öyle bir havaya büründü maç.
1: O zaman Bodo
0: adamlar
1: maçını
0: hala kapanıyorlar yani. 1-0 mağluplar. Abi iyi de oynuyor Bodo.
1: O zaman Bodo
0: geliyor
1: maçını
0: yani. Gol geliyor. Gol attı mı? Atmak üzere, söyleme, ikiye alın Bodo'da da.
1: Tamam, o zaman Bodo
0: öyle
1: maçını
0: diyeyim yani. 25 dakika var ilk yarı. Bu maçta bir gol olur, daha kaldırır yani.
1: Evet evet. Şöyle bir baktığımda. İyi, o zaman Bodo maçını sevgili Radyo Gol dinleyenlerine emanet edip biz yavaş yavaş veda edelim Efe abi.
0: Olur. Teşekkür ederim.
1: Ben teşekkür ederim.
0: Valla kısa gün. Bu kadar az maçın olduğu zaman biraz geyik yapmış olabiliriz ama artık Bodo ve Malmö ile gerekeni yaptık.
1: Evet. Biraz yine orada bir güzellikler oldu diyelim. Çok teşekkür ederim Efe abi. Çok sağ ol.
0: Pis geliyor Oslo arada bir yalnız. Ben teşekkür yok. Ederim. Yarın mikrofon Fehmi'de Salı'yı konuşuruz. Tüm hızımızla devam ediyoruz. Kazandıran saatler. İddia severleri bekleriz yayınlara.
1: Evet, çok teşekkür ederiz. Bizi dinlediğiniz için yine bir programın daha sonuna geldik. Yarın 17-18 saatleri arasında yine mikrofon bende. Rahmi Şehirli ile birlikte sizlere günün maçlarını analiz edeceğiz. Keyifli bir gün, keyifli bir pazar olsun. Kuponlarınızın hepsinin yeşil olması dileğiyle. Hoşçakalın.
0: Hoşçakalın.
2: Efe Uysal ve Fehmi Kurtuluş'la

0: Radyo Gold'e L1 üçgen zamanı.
1: Evet güzel insanlar, AKE denildiğinde akla gelen ilk unsur oyun kuruculuk. İşte temiz sol ayak, topla mesafe kat edebilen bir stoper yapısı. Bunları siz de biliyorsunuz. Zaten oyuncunun istatistiklerinde de pas isabet yüzdelerine baktığımızda yıldan yıla, hani geride kalan sezonda işte %89, ondan önce %94, ondan önce %93 gibi pas isabet oranları vardı ki rakip yarı sahaya geçince de pas isabet oranı çok yükseklerde bir oyuncu. Uzun pasa geldiğimizde geride bıraktığımız sezon %54 pas isabetiyle oynadığını görüyoruz uzun pas atışlarında. Bütün bunları bir de Fenerbahçe durumuyla ele alacak olursak, geçtiğimiz sezon Süper Lig'de %89 pas isabetiyle oynayan bir Osterwolder. Baktığınız zaman oynadığı maç sayısı falan göz önüne alındıkça yüksek bir veri gibi duruyor. Ama uzun pas isabetine bak, %39. Şimdi bununla beraber tehlike anında verdiği kararlarda biliyorsunuz ki Fenerbahçe savunmasının sürekli sorun yaşamasına yol açtı Osterwold'e. Skriniar hiçbir zaman oyunu kurmakla yükümlü birinci oyuncu olmamıştı daha önce, en iyi döneminde bile. Fenerbahçe'de ise beklerden bu destek gelemeyince takımda en geriden oyun kurmaktan sorumlu isim oldu. Buna savunma metrikleri de dahil olunca oyuncunun geçen sezon yaşadığı sakatlıklar ortada. Yani demek istediğim, orada bir enerji birikmesi var ve bunun dağıtılması lazım. İşte Skriniar kesicilik, birebir etkinliği, güç gibi etmenlerle sağdaki yerini alacak. Onun yanında yeni sezonda yer alacak olan Ake, oyun kurulumunda etkinlik, topla mesafe kat etme gibi sorumlulukları yerine getiren isim olacak. O yüzden biz buna ne diyoruz eski dilde? Tandem. Öyle bir şey izleyeceğiz. Ayrıca oyuncunun sol bekte de görev yapmış olduğunu biliyoruz. O yüzden maç içi bindirmeleri de önemli. Ama bir o kadar önemlisi, bunu yaptıktan sonra pozisyon bilgisi Osterwolde'ye göre çok daha yüksek. Bakın Osterwolde'ye. Bak Osterwolde'ye göre yüksek diyorum. Yani sonra ileri çıkıp kadem hatası yaptığında hani kabak da bize patlamasın. Onu da parantez içinde söyleyeyim. Şimdi Fenerbahçe'de biliyorsunuz Greenwood gündemi var. Savunma arkasına patlayıcı koşular atabilen, oraya sızmaları seven bir isim. İşte Ake o bölgelere o isabetleri, topları atabilecek bir oyuncu. Biz hep öyle izledik. Baskıya gerek kalmadan topu 3. bölgeye doğru oynayabilecek bir oyuncu. İşte Galatasaray'ın zaman zaman hızı dolayısıyla eleştirilse de oyununda fark yaratan etmenlerden olmadı mı bu geride kalan 4 sezonda? Ne o? Abdülkerim. Onun oyun kuruculuğu. Ama Fenerbahçe'de biz o bölgenin tam anlamıyla dolduğunu hiç görmedik. Bakın iyi santraforlar geldi bu süreç içerisinde. Ama ya tamam, bizim iyi bir sol ayaklı oyun kurucu stoperimiz var mevzusu olduğunu ben hatırlamıyorum, öyle olduğunu da düşünmüyorum. Peki el alem ne diyor? Oyuncu ile ilgili scouting raporlarına baktık. Yani onun bu hat kıran pasları, oyun kurulumundaki etkinliği, olumlu özellikler arasında sık sık dile getiriliyor. Total futbol analize baktık, coach voice'a baktık. Şu sözler çok ön plana çıkıyor. Ake birinci bölgeden oyun kurarken vücut oryantasyonunu sahayı en geniş açıyla görecek şekilde ayarlıyor. Rakip orta saha bloklarını delen pas açılarını bulma konusunda elit seviyede. Tabii bütün yorumlar da Sütliman değil. Buralar iyi yorumlardı. Zaten Sütliman olsa City'de devam etmesi veyahut başka Avrupa takımına yolculuk etmesi kaçınılmaz olurdu bu oyun kuruculuk meziyetleriyle. Ama eleştirilen yanları var. Bir tanesi ikili mücadeleden biraz kaçınan yapısı veya etkisizliği diyelim. Mesela Atleti'ye göre 2025-26 sezonunda zaten ligde 18 maçı, bunların 6 tanesi 11. Çıkma sebeplerinden bir tanesi bu. Yani Atletik'te bayağı sert bir eleştiri var. Yani Ake hem üçlü savunmanın solunda hem de dörtlü sistemin sol bek stoper rollerinde güvenilir bir parça. Ama diyor 2025-26 sezonunda fiziksel ikili mücadelelerdeki bazı dezavantajları ve artan stoper rekabeti nedeniyle bir rotasyon kurbanı haline geldi diyor. Baktığınızda çok da uzağa gitmemek lazım. Fas maçı da yeni oynandı. 70 dakika falan oyunda kaldı. 0 ikili mücadele kazanma oranıyla oynadı. 4 top kaybı yaptı. Sadece 2 pas arası yaptı. Ama yine en öne çıkan oyun özelliği neydi? 17 kere top kazandı. %89 pas isabetiyle oynadı. Şampiyonadaki bir oyuncunun performansı takımın genel performansından da azade değerlendirilmez, onu da söylemek lazım. Şimdi tabii oyuncunun özellikle son 2 senedeki olumsuz ikili mücadele performansları, işte savunma yönü çok mu zayıf gibi bir yorum da çıkartılmasın. Aynı Atletik'ten bahsettim. 2023 yılında şöyle diyorlardı. Sadece 1.80 olmasına rağmen olağanüstü düello başarısı var diyordu. O zaman zamanlaması övülüyordu, hızlanması övülüyordu, patlaması övülüyordu. Yani

0: ve patlayıcı kanatlar, Bukayo Saka gibi, Vinicius Junior gibi, onları etkisiz hale getirmede çok etkili bir oyuncu deniliyordu. Buradan getirmemiz gereken yorum şu. Biliyorsunuz özellikle Süper Lig'de Galatasaray ve Fenerbahçe rakibi açabilmek adına savunmayı öne çıkartıp zaman zaman arkada boşluk verebiliyor. İşte geri koşular için donanımı olan bir oyuncu. Sadece bunu tekrar yapabileceği ortamın hazırlanması lazım. Pozisyon bilgisinden biraz olsun Osterwolde ile kıyaslarken bahsettim. Oyuncu uzun yıllarda Premier Lig'de oynuyor. Hollanda milli takımında oynuyor. Dolayısıyla nitelikli oyuncu abi, bilmediğiniz bir şey değil buralar. Yani adam Guardiola ile gözünüzün önünde oynadı. Gizli arka üçlü rolünde ustalaştı zaten. Savunma orta saha veya merkezi savunma pozisyonunda sorunsuz şekilde adım attı. Gelişmiş o takım arkadaşlarının arkasındaki alanı kapladı. Mükemmel o, bizim Recep mekansal farkındalık diyor ona. Onu gösteriyor. Yani bu durumun en önemli katkısı ne olur? Geçtiğimiz sezon Fenerbahçe'de savunma ile orta saha arasındaki blokların genişlediği anlarda buralara dalan her takım avantaj elde etti. Biz bunu gördük. Bunun engellenmesi için Karagümrük maçında 4 defansif orta sahayla çıkıldı. Sorun daha da derinleşti. Çünkü problem orta saha hattında değil, takipten ve mesafe daraltmaktan sorumlu savunma hattındaydı. Kısacası Ake ismi heyecanlanmayı gerektiren bir. Tamam. Çünkü oyuncunun cebinde bulunan metrikler aslında Fenerbahçe'nin eksikliklerini kapatmak için değerli. Bununla beraber oyuncunun kullanabileceği bir sistem yaratmak tabii ki İsmail Kartal'ın elinde. Şikrinyar, Ake, bunların konumlanması, beklerin bu iki oyuncuya nasıl katkı sağlayacağı, orta saha hattında hangi oyuncunun iki stoper arasına yanaşıp oyun kurulumunda yardımcı olacağı, stoperle kaleci arasındaki mesafenin nasıl kurulacağı gibi konular var. Bunları zaman geçince hep birlikte değerlendireceğiz. Ama bir kez daha altını çizmek gerekirse, bir, geçen sezon gördüğümüz kadar savunmadan çıkarken hata görmeyeceğiz. İki, oyuncunun Osterwolde kadar pozisyonunu kaçırdığını veya topu bir yere indirmek, uzaklaştırmak istediğinde rakibe servis yaptığını kolay kolay görmeyeceğiz. Bunlar kağıt üstünde tabii. Yani en azından bize vaat ettiği, bu zamana kadar tanıdığımız birisi. Ha, performansı düştü, oynama süresi azaldı ama bizim tanıdığımız Ake bunları vaat eder. 3. İsmail Kartal'ın oyun sisteminde beklerin çizgilerden ileri devamlı olarak çıktığını biliyoruz, hatırlıyoruz. Bu olursa elit seviyede kendini daha önce kanıtlamış iki tane stoper olacağı için psikolojik açıdan bile değerli bir durum yani. 4. Bana kalırsa geçen sezon çok tartışıldığı için söyleyeceğim. Ederson'a da bu hamle iyi gelecektir. Takımdaşlık açısından, kimya açısından, ki Ederson gibi bir kaleciyi geri kazanmak bence pek çok sorunu aşma konusunda da yardımcı olacaktır. Ama sakat mı?
1: Radyo Gol. Türkiye'nin en genç spor radyosu.
2: Reklam.
3: MTV ödemelerinde faizsiz 3 taksit fırsatıyla maksimumluların hızı hiç kesilmiyor. 31 Temmuz'a kadar MTV ödemelerinizi maksimum kartınızla ücretsiz ve faizsiz 3 aya varan taksit seçenekleriyle yapın. Avantajlardan anında yararlanın. Detaylı bilgi

ve ödemelerinde 4 taksit fırsatı Ziraat Katılım Bankkart'ta. Siz de hemen Ziraat Katılım'da olun, avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr'de.

0: Ziraat Katılım Bankkart Temmuz ayında da kazandırıyor. Farklı sektörlerde yapacağınız harcamalarda 20.000 TL'ye varan Bankkart Lira hediye. Siz de hemen Ziraat Katılımlı olun. Avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr'de.
1: Reklam bitti.
2: Can Genç'le hafta sonu başlıyor.
3: Herkese selamlar sevgiler, Türkiye'nin en genç radyosu Radyo Gol'desiniz. 92.2 frekanslarındasınız tabii ki. Bugün Can Genç ile hafta sonu konseptinde esasında bir akışı önce sizlere aktarmak isterim. Öncelikle Galatasaray ile başlayacağız. Sonrasında Trabzonspor'la alakalı uzun bir bölümümüz olacak. Çünkü dünkü yaptığımız yayın...

0: Yayınlarda ister istemez çok da fazla yer verememiştik. Birazcık fazla konu vardı. Arka arkaya konular birikince Trabzonsporlu taraftarlarımızdan da dinleyicilerimizden de zaten özrümüzü dilemiştik. Ama bugün programımızda oldukça geniş bir yerde ayıracağız Trabzonspor'a. Sonrasında Beşiktaş'la devam edeceğiz ve sonrasında Fenerbahçe'yi de konuşacağız. Ama programın son bölümünde tabii ki yarı final eşleşmelerini önden bir değerlendiririz. Bir çeyrek final aşamasında Dünya Kupası'nda neler olduğu konuşacağız Can Başak'la beraber. Fenerbahçe ile devam edip ondan sonrasında tabii ki Dünya Kupası'na geçiş yapacağız ve dinleyici mesajlarını aslında biraz da o bölgede istiyoruz. Yani Dünya Kupası endeksinde tabii ki bütün bölümlerde bizlere mesajlarınızı atabilirsiniz. Hatta numaramızı da hatırlatalım. 0212 273 10'dan fikirlerinizi, görüşlerinizi hatta eleştirilerinizi de bekleriz. Her türlü eleştiriye de lince de açığız. Bunu da bir kez daha sizlere aktarmış olalım ki Alp Çelikdelen'le başlayacağız. Galatasaray'ı konuşacağız. Galatasaray da esasında birçok soru var. Yani sezon öncesinde birçok taraftar şu anda neden transfer gelmedi? Rakiplerim transfer yapıyor. Ben neden hamle yapmadım şeklinde aslında taraftarın sesini duyar gibiyim. Ama bir Alp'e merhaba diyelim. Alp hoş geldin.
1: Hoş buldum Can. Nasılsın?
0: İyidir abi, seni sormalım.
1: İyiyim ben de, teşekkür ederim. Her şey yolunda.
0: Bugün de keyifli bir yerden bağlanıyorsun galiba. Datça'dan diye biliyorum.
1: Evet, Datça'dan, koylardan bağlanıyorum şu
0: çok
1: an.
0: Çok güzel. Bağlantı problemi yaşamadığımız halde hiçbir sorun yok bence.
1: Bence de. Şu an bayağı iyi gözüküyor. Umarım sesim iyi geliyordur.
0: Gayet güzel. Gayet pürüzsüz bir şekilde sesini alabiliyoruz abi. Hiçbir problem yok. Peki doğrudan aslında biraz da konuya girmek istiyorum. Yani Galatasaray'da demin de zaten açıkladığım gibi yaprak kımıldamıyor. Birçok kişi şu şekilde eleştiriyor. Yani Bayern Münih bile bu kadar tulum çeken derken Almanya'ya ambargo koyup arka arkaya şampiyonluklar alan Bayern Münih'te bile turnuvada gidip ortasında sayı barıyı alıyor. Neden Galatasaray'da transfer olmuyor diye taraftarın çok büyük bir eleştirisi var. Bu eleştirilere ne söylemek istersin? Veyahut da sen de eleştirilerde bir parça mısın? Yani burayı eleştiren tarafta mısın? Yorumlarınızı gerçekten merak ediyorum açıkçası.
1: Başkan Dursun Özbek aslında bu yaz için çizdiği çerçevede hani geçmiş yıllara göre daha sakin ve öngörülü bir transfer politikası uyguladığını seziyorum. Yani direkt bir bilgi değil ama ben de taraftarın bu yöndeki eleştirilerine katılıyorum. Hani oldukça önceki 4 senedeki transfer sezonu hatırlayacak olursak Can, çok daha sakin ve çok daha temkinli bir politika izliyorlar. Ben şunu da bağlıyorum. Hani Dünya Kupası bitmeden sonuçta transfer süreçleri daha önce planlanmış olabilirdi tabii ki bu strateji geriye, ama Dünya Kupası'nı izlediklerini, daha sonrasındaki menajer görüşmelerinin de hani Dünya Kupası sonrası olacağını düşünüyorum açıkçası. Daha sakin ilerliyorlar dediğim gibi, daha öngörülü, daha temkinli. Türk oyuncular üzerinden aslında güçlendirmeyi ve hani şu an hani sportif hedef için de hani açık bir biçimde özellikle hem de forma tanıtımında olsun, hem de Aslantepe Vadisi açılışlarında olsun, Başkan Dursun Özbek Avrupa'ya odaklı. Hatta bayağı hedefi de koyarak direkt çeyrek final dedi demişti bir röportajında. Yanlış hatırlamıyorsam bir ada, Galatasaray adasındaki açıklaması da olabilir. Ve daha yukarısına ulaşmak istedi. Ama hani taraftarın da bu beklentisine ben de sonsuza kadar son şeyde katılıyorum derecede. Çünkü en azından bir 10-15 gün önce bir iki transferin bitmesini de ben de beklerdim. Ancak daha sakin, belki de bitmiş de olabilir. Hani çok net bilgilere sahip değilim ancak, ama sonuçta belki bir fiyat darda indirimler de kovalıyor olabilir kulüp. Çünkü gerçekten hani euro bazında ve menajer komisyonu bazında inanılmaz fiyatlara geldik yani 2026-2027 için. O yüzden oralarda hani ticari görüşmeleri de birazcık daha sakin, tedbirli ve öngörülü ve temkinli bir şekilde ilerletiyor olabilirler.
0: Yani piyasada biraz enflasyondan nasibini almış gibi mi yorumlamalıyız? 2026-2027 transfer hareketinden dolayı soruyorum bunu.
1: Çok fazla. Hani ben şöyle söyleyeyim. Yani bir oyuncuya gidiliyor. Direkt 15 milyon eurolar, 20 milyon eurolar. Hani bu fiyatlar bundan 15 yıl önce hani kıyaslanınca gerçekten çok ütopik, astronomik yani fiyatlar oldu. Hani Wesley Schneider'in de hani Galatasaray'a 3,5-4 milyon euro bandına geldiğini de hatırlatmakta fayda var bence.
0: Gerçekten öyle. Ya ben şöyle hatırlıyorum. Belki yanlışım varsa sen düzelt. Daha iyi biliyorsundur muhtemelen ama 6-7 milyon euro gibi bir bonservisti ve 3,5 milyon euro maaşı vardı Wesley Schneider'in. Yani evet, şu anda evet, böyle bir oyuncuyu o fiyatlara almayı hayal edemezsin herhalde.
1: Yok yok,
0: yasasını.
1: İmkansız kesinlikle. Hani dediğim gibi, hani az önce söylediğim gibi, X bir oyuncuya gidip de direkt 10-15 barem açıyorlar. Hı-hı. O yüzden buralarda hani kulübün özellikle hani bu gibi hani Asantepe Vadisi projelerini de göz önünde bulundurursak, hı-hı, finansal aşamada hani transferi tabii ki düşünüyor kulüp, ama bir yandan da finansallarını da ona göre ayarlaması, gayrimenkullerindeki finansallarını, durağan varlıklarını, hı-hı, ona göre ayarlıyor. Hı-hı. O yüzden biz göz önünde çok bir transferimizi görmesek de arka tarafta sıkı bir finansal olarak gelir gider dengesini koruyarak bir dönem geçirdiklerini düşünüyorum.
0: Peki şöyle bir bağlamak istiyorum konuyu. Aslında Wesley Schneider dedik ama yani şu anda güncel konuşulan isim de Leslie Ugechukwu. Yani Wesley'den Leslie'ye geçiş yapmak istiyorum. Leslie bu noktada Galatasaray orta sahasına ne katar? Hangi profilin ikamesi olarak görülebilir? Veyahut da başka bir profil midir? Neyi gösterir bizlere?
1: Leslie'yi ben 2 gün önce duydum. İlk işte bir temaslar olmuş. Şu anda galiba %90-95 oranında da anlaşma sağlanmış. Hatta sağlık kontrolü bekleniyor bir iki gün içerisinde. Yanlış bilmiyorsam. Ben biraz araştırdım. Güçlü yönleri olarak aslında Galatasaray'ın hani bir Şampiyonlar Ligi'ndeki bu seneki Liverpool'a elendiği Anfield Road'daki bir maçı hatırlarsak, hı-hı, özellikle savunma önünde fiziksel olarak baskın ve top kazanan bir orta sahaya ihtiyacın artık ne derece gerekli olduğunu gördük. Hani Torreira bir yere kadar top kazanan orta saha sorumluluğunu alıyordu o profilde. Ancak özellikle lig maçlarında bu yeterli oluyordu. Artık Nisan ve şöyle söyleyeyim, Mart ve Nisan'daki Avrupa maçlarına geldiğimiz zaman Torreira'nın da kondisyonu bir yere kadar yetiyordu. Hı-hı. O yüzden Leslie transferi Galatasaray için yerinde bir transfer olacak. Makul bir değerde olduğunu düşünüyorum. Hani piyasadaki diğer oyuncu profillerine göre. Özellikle güçlü yönlerini sayacak olursam, hani fiziksel hakimiyeti benim en sevdiğim, hani gerçekten kütle ve kas yapısı, güç oranı çok yüksek olduğunu düşünüyorum. Hani bu kuvveti sayesinde de ikili mücadelelerde çok rahat topu ayağında alma, diğer rakip oyuncuların son derece zor olduğunu gördüm. 2 günlük bir analizimden kaynaklı bir sonuçları söylüyorum sana. Hani top kazanma ve savunma hacmi, top kazanma ve savunma hacmi gayet yüksek profilde, baskı altında top tutabiliyor. Hani bu sene Lemina'dan geçen yıla oranla 2023-24'e göre, ki Lemina'ya göre birazcık daha az bir performans almış. Özellikle baskı altında top tutabilme özelliğini biraz kaybetti. Kimi zaman performansını koruyamadı. Hatta bazı maçlarda yedek başladı. O yüzden Leslie bu konuda Lemina'nın da üzerinde. Çok yönlü bir oyuncu. Sürpriz gol katkılarına sahip. Yani bir 6 numaradan ceza sahasına koşularla girip şut yeteneğini kullanabiliyor.
0: Belki boy avantajından dolayı kafa vuruşlarında da, mesela Galatasaray'ın evet, bir köşe vuruşu organizasyonunda orta sahada da 1.90 üzeri bir oyuncu olması kaynaklı olarak öyle bir şey beklemeli miyiz bu profilden?
1: Evet, zaten bu sezon 4 golü var yanlış görmediysem. Ben bunu da bunu destekliyor. Hani bizim o kafa gollerini son zamanlarda Ryan Donk vardı. Ben.
0: Hani evet, doğru.
1: Kornerlerde gol katkısı yapıyordu. Stoper olarak Abdülkerim ve Davinson Sanchez'in yanında, tabii Davinson Sanchez'i ayrı bir parantez açarız.
0: Açarız.
1: O bölüme gireriz.
0: Açarız.
1: Gol katkısı da sağlayabilir. Yani zayıf ve gelişime açık yönleri olarak da dikey paslarda biraz zayıflık var diye bir analiz okudum. Özellikle yabancı kaynaklardan. Hücumdaki son vuruş. Yani buralarda.
0: Ama 6 numara için tolere edilebilir bir eksi, evet, bence ikincisi.
1: Evet. Evet.
0: Peki yani şu şekilde bağlamak isterim. Yani tabii ki birçok konumuz var ama biraz da kısa kısa gitmeye de çalışıyorum. İki konu başlığı altında iki tane soruyla aslında noktalayacağız abi bağlantımızı. Birincisi senin açtığın konu. Yani Galatasaray'dan gidecekler ya da gitme ihtimali olan isimler. Şimdi Şallai'nin belli bir bedel üzeri gidebileceği konuşuluyor. 25 milyonlara Galatasaray yönetiminin bu şekilde satabileceğini anlıyorum. Ben en azından okuduğum şey.

0: lerden. Davinson Sanchez'de beklenti 30-35 milyon euro bandında. Böyle bir teklifi aslında yakın Como'nun bir ilgisi olduğunu duyuyorum. Bu oyuncular giderse Galatasaray ne kaybeder ve yerlerine gelmesi gereken profiller nasıl olmalıdır? Yani illa bir isim değil ama Galatasaray'dan olası ayrılıkların olduğu denklemde hangi oyuncular giderse nasıl profiller yerlerine gelmesi gerekmektedir diye sormak istiyorum.
1: Şöyle, Galatasaray'da bu isimlere ek olarak Singo'yu da ben söyleyebilirim sana. Çünkü güzel. Dünya Kupası performansından sonra stoper ve bek yönüne iki yönlü oynadığı için, hatta bir Inter ve Napoli'nin de nabız yokladığını okudum yabancı kaynaklardan. Değeri arttığını da düşünüyorum. Yani teklifler değerlendirilecektir. Bu üç isim, yani Singo, Sanchez ve Salah'ın gidişi Galatasaray'ın gücü anlamında çok negatif olacağını düşünüyorum. Yani bunların yerini doldurabilecek mi? Yani bu profillerin çünkü belli bir takımda olan kimyası tuttu son 2-3 yıldır. Hı. O yüzden bunları doldurmak çok zor olacaktır. Ama tabii Sanchez'teki yani Komon'un ısrarcı tavırı ve bir fiyat verilmişler diye 35 milyon euro bir fiyat gördüm ama zannedersem ona yaklaşmamışlar ama buralara çıkarsa da yönetimin de buna sıcak bakacağını da düşünüyorum açıkçası. Salah'ın dediğim gibi özellikle Avrupa kulüpleri çok nabız yokluyormuş. Yönetim de yüksek bir bonservis bedeli belirlemiş. Onu da bu tarz bir teklif gelirse Sanchez gibi hani 40 milyon eurolara yakın, o zaman elden çıkaracağını düşünüyorum. Ama bunların yerine bizim alışık olduğumuz düzende bir Galatasaray hücum yönü performans, yani oyun akışlarında gerçekten çok zor olacağını düşünüyorum. Yani bu profilleri nasıl dolduracaklar?
0: Yani birçoğunun aslında yani satılacaksa da hepsi değil ama parça parça mı satılmalı? Yani bu üç isimden bir tanesi satılırsa belki yerine ikamesi alınabilir ama hepsi giderse iş biraz daha karambole gider mi demek?
1: Yani şöyle Can, hepsi bir anda bir paket halinde 70-80 milyon euroluk bir paket hali tabii nakit olarak çok hoş bir rakam. Ama bu sefer Galatasaray'ın da bu planlaması var mı? Açıkçası endişeliyim. Çünkü paket halinde bir satış söz konusu olursa yönetim çok sıcak bakabilir ama bunların ikamet edilecek oyuncunun transferi konusunda endişeliyim açıkçası. Zor olacağını düşünüyorum. Ben Sanchez değil ama Salah'ın tutulması da taraftarıyım açıkçası gelecek sene için.
0: Şöyle bir son sorumu sormak istiyorum abi. Sonra tabii ki bir Trabzonspor bölümüne de geçmem gerekecek ama Galatasaray'da forvet arkası ve forvet. Yani forvet arkasında nasıl bir profile gidilmeli? Forvet'te olası Icardi'nin de yenilenmemesi durumunda Galatasaray Osimhen'in backup'ı olarak nasıl bir profile gitmeli? Senin düşüncelerin ve en azından aldığın, edindiğin istihbaratların aritmetiğinde senden bir yorum bekleriz abi.
1: Şöyle, John Duran Galatasaray'ı gerçekten çok istedi. Özellikle Mayıs şampiyonluğundan sonra çok sıcak temaslar olduğunu duydum ve okudum. Hem yabancı hem yerel basında. Aldığım istihbaratlar da o şekilde olmuştu. Ancak son birkaç hafta John Duran cephesinde de biraz böyle temkinli bir tavır oldu. Özellikle John Duran ve temsilcisinin konusunda. Icardi'ye alternatif olarak direkt o yönetim ve Okan Buruk Hoca'nın yani bakış açısında o görülüyordu. Ancak John Duran yerine sürpriz bir hamlede Galatasaray taraftarı bekleyebilir. Hani çünkü çok son nokta koyulmadı John Duran için. Hani şöyle söyleyeyim Can, John Duran Galatasaray evet dese Galatasaray Mayıs'ta John Duran ilk transfer edildi. Ama son birkaç haftadır biraz bu park etme ve bekletme yönde özellikle Icardi'nin 1 Temmuz'da bir tane sözleşmesinden sonra ne olacak, ne yapacağız gibi birazcık zamana yaydığımız için John Duran'da biraz soru işareti oluşmuş diye duydum. Bir profil olarak yani John Duran ve onun gibi profil aslında Icardi'nin, ben bu arada Icardi'nin ayrıldığını düşünüyorum. Tamamen kendi şahsi fikrimdir bu. Olmasın. Icardi'nin ayrıldığını düşünürcek olursam John Duran ve John Duran gibi bir santrafora kesinlikle olması gerektiğini düşünüyorum. 10 numarada da Can Uzun. Özellikle Dünya Kupası ve sürecinde ve sonrasında çok yoklandı ama muhtemelen pazarlık ve fiyat anlamında Eintracht Frankfurt cephesiyle çok anlaşılamadı bir iki haftadır ve İtalyan kulüplerinin de rekabeti Galatasaray

0: Ayda şu an söz konusu. O yüzden o transferin de biraz zora girdiğini düşünüyorum. Bir iki hamle daha var aslında, okuduk. Özellikle Sar ve Valverde. Ben Valverde konusunda biraz pozitifim. Son bir haftalık bir konu.
1: Tamam.
0: Yaşanan gelişmeler, yani birkaç hafta sonra ne olacak belli değil ama şu an menajeri ve Valverde biraz istekli gözüküyordu. Sağır da hep gündemdeydi. Uygun teklife açık olduğunu okudum.
2: Valla çok çok iyi iki tane aslında senden haber almış olduk. Bunların üzerine tabii ki çok çok daha uzun konuşuruz ama çok çok teşekkür ederim kıymetli katkından dolayı. Hakikaten konuşmayı özlemişim, sohbet etmeyi özlemişim abi seninle. Hakikaten yani zar zor bir şekilde teşekkür etmek durumundayım. Zor duruyorum, seninle bir 10-15 dakika daha konuşmak isterdim.
0: Teşekkür ederim Can. Her zaman iyi yayınlar diliyorum. Bir sonraki yayında
2: görüşürüz üzere. Görüşürüz abi. Ağzına sağlık. Datça'ya da selamlar olsun. Evet, Alp Çelik denen bizlerle beraberdi. Şimdi çok kısa bir araya gideceğim. Yani hatta bir 20 saniye sizden ayrılacağım. Çok kısa bir reklama gidip ardından hemen geleceğim.
3: Can Genç'le hafta sonu devam edecek.
4: Reklam.
5: Hepsi Bro'da premium günlerini kaçırma. Binlerce üründen net %10 hepsi para kazan. Uygulamaya gel, alışverişe başla.
4: Reklam bitti.
6: Radyo Gol. Türkiye'nin en genç spor radyosu.
3: Can Genç'le hafta sonu devam ediyor.
2: Evet, söz verdiğimiz gibi bir yaklaşık 15-20 saniye sizlerden ayrıldık, hemen geri geldik ki biraz sonra da zaten Trabzon bölümüne bağlanacağız. Trabzon bölümünde Kemal Aydın ve Aytekin Akay ile konuşacağız. Birazcık bugün Trabzonspor'a daha fazla yer vermek istedim. Sonuçta birçok dinleyenimiz takımlarının hemen konuşulmasını istiyor. Tabii ki herkes bir taraf. Taraftarlar bizleri dinliyorlar. O yüzden de hani yayınlarımızda bir gün Fenerbahçe ile başlıyoruz, bir gün Galatasaray ile, bir gün Trabzonspor ile, bir gün Beşiktaş ile başlıyoruz. Bu konuda çok hassasım. Yani özen göstermeye çalışıyorum. Ama yani dünkü yayınımızda Trabzonspor'a çok yer veremediğimiz için bugün 5 tane konuğumuz var. 2 tane konuk Trabzonspor'dan alarak esasında burada bir hak dengesini yaratmaya çalıştım. Galatasaray konusunda Alp Çelik'le konuştuk ki çok daha fazla konuşabilirdik tabii ki ama olabildiğince herkese söz hakkı vermeye çalışıyoruz. Özellikle hafta sonu programlarımızda çok sesli programlar yapmak bizler adına da çok daha keyifli oluyor. Çok fazla farklı görüş almak güzel oluyor. Ki mesela ben de zaman zaman bir Radyo Gol dinleyicisiyim, program yapmadığım dilimlerden bahsediyorum. Buralarda da çeşitli yayıncılarımızın yaptığı yayınlarda mesela farklı farklı görüşler alıp o görüşlerin aritmetik ortalamasında genel kamuoyunun neler söylediğini aslında bir çıkarımında bulunabiliyorum. Nitekim bu da bence dinleyici için bu konukların arasında konuştukları konuların sentezini yapmak bence çok çok güzel bir şans oluyor diye düşünüyorum. Bülent Bey'in bir mesajı var. Günün ilk mesajı Bülent Bey'den gelmiş. Ama bunu okumayayım şimdi. Başkasına yani Galatasaray'ın aslında transferde gecikmesiyle alakalı bir eleştirisi var Bülent Bey'in. Kış uykusu dan daha ağır bir yaz uykusu var diye aslında o kısmını okuyayım. İsim vermeyin şimdi, kimseyi zan altında da bırakmayalım ama gerçekten Bülent Bey güzel bir şekilde bir yorum yapmış. Hakikaten katılırım. Yani şöyle söyleyeyim. Eğer bu durum Galatasaray haricinde bir takımda olsaydı, yani şu anda yaprak kımıldamamış olsaydı belki cümleleri çok daha sert kurabilirdik ama Galatasaray'ın en azından tolere edilebilir bir tarafı var burada bence eleştiri konusunda da. Yani sonuç olarak yani ön eleme oynamayacak. Ön eleme oynamamak çok çok büyük bir avantaj. Yani ve ister istemez belli bir durum var. Bütün dünya daki transfer piyasasına Dünya Kupası'nın etkisi çok fazla ve birçok kulüpte de aslında yaprak kımıldamadı. Yani tabii ki Bayern örneğini veriyorum ben Saibari üzerinden ama birçok yaprak kımıldamayan kulüpte var, bunu da söyleyelim. Ama yine de burada bence belki bir transfer, iki transfer Alp Çelikdelen'in çok güzel açıklamasıyla beraber olsaydı çok daha belki de herkesin içine sinen bir tablo olurdu Galatasaray taraftarı açısından. Konuşuyorum ki şimdi tabii Trabzonspor kısmına geçebiliriz. Kemal Aydın bizlerle beraber olacak. Kemal Aydın'ın da Trabzonspor'la alakalı yorumları her zaman bizler adına çok çok büyük bir dinlemesi onur, dinlemesi keyif. Olaya çok çok güzel bir taraftan bakan ve futbolu hakikaten çok yakından takip eden birisi. O yüzden de kendisiyle konuşmak çok büyük bir zevk. Kendisi de hazırmış zaten. Kemal Aydın bizlerle. Abi hoş geldin.
0: Merhabalar, hoş bulduk. İyi yayınlar. Teşekkür ederim.
2: Çok teşekkür ederim abi. Bizi kırmadın bir kez daha geldiğin için. Seninle konuşmak hakikaten çok çok büyük bir zevk. Onu söyleyelim öncelikle.
0: Bir mukabele.
2: Bu arada dün Trabzonspor taraftarlarından özür diledik. Bayağı bir yayın akışımız uzadı. Yani son konuşacağımız konu Trabzonspor'du. Bugün de yayın akışımızda bilerek sen de tabii ki görmüşsündür. İki Trabzonspor konu, toplam 5 konuk. Burada bir Trabzonspor'u biraz daha önden çift konukla bir aslında ödüllendirmek de istiyorum. Çünkü ben naçizane kısa bir yorum yapıp sonradan zaten sorularımı söyleyeceğim ama bu kadar hazır, bu kadar transferlerde dolu dolu bir şekilde hızlı girmesiyle beraber yani şu anda transfer şampiyonu Trabzonspor desem yanlış olmayacaktır diye düşünüyorum. Tabii ki herkesin yorumu farklıdır ama öncelikle şunu sorayım abi. Yani Trabzonspor'da önce Sidney Cabral'ı soracağım. Yani bu transferde kime paye çıkarmalıyız? Dünya Kupası'ndan önce bu transferin olması hakkındaki yorumlarını almak istiyorum. Çünkü sosyal medyanın da geldiği noktada oyuncunun popülaritesi iyiden iyi arttı ve teklifler olduğu konuşuluyor. Yani aslında Trabzonspor formasıyla görmediğimiz bir oyuncuyu Trabzonspor'a teklifler olduğu konuşuluyor. Ne diyorsun bu konu hakkında? Sidney Cabral, Sidney Lopez Cabral belki daha doğru bir telaffuz olacaktır. Bu konuyla başlayabiliriz abi.
0: Ya bir kere en baştaki bence riski alan taraf bence Sayın Başkan Ertuğrul Doğan. Çünkü oyuncu transfer etti Trabzonspor. Ardından oyuncu güzel bir performans sergiledi ve herhalde Dünya Kupası tarihlerinde atılmış en güzel 30 golden biri herhalde diyebiliriz değil mi?
2: Turnuvanın kesin bir numarası. Kesin 30'a da girer bence. 30 çok
0: ya girer. Şimdi girer. Mesela hatırlıyorum eskilerde işte Van Persie'nin uçan kafası. Bir dönem Beşiktaş'a teknik direktörlüğünü yapan Van Bronckhorst'un çatala giden bir topu vardı.
2: Çok iyi gollü.
0: Hani işte Maradona'nın 86'da falan. Hani bunları sayarız ama Cabral'ı da ilk 30'a koyarsın. Lee Young'dan sonra Trabzonspor'un aldığı sol bek vardı 2002 Dünya Kupası sonrasında. Hı-hı. Dünya Kupalarında gol atan tek Trabzonsporlu futbolcu olduğunda tahmin ediyorum. Öyle geliyor bana. Hı-hı. Henüz Trabzonspor forması giymemiş olsa da resmi olarak Trabzonspor'un oyuncusu olduğu için söyleyebilirim. Hı-hı. Şimdi şöyle, bu oyuncu çok kötü bir performans sergileseydi büyük bir eleştiri olacaktı. Hı-hı. Oyuncu iyi bir performans sergiledi. Bu sayede büyük bir destek oldu. Ama sürekli olay biraz şuna dönmeye başladı. Yani işte aldık, değerlendi, daha oynamadan satalım. Yani bir ticari, evet mutlaka gerekiyor bu. Şu anki güncel ekonomik koşullarda bir takımın sürdürülebilir bir ekonomi üretmesi, Türkiye gibi yayın gelirlerinin kısıtlı olduğu, reklam gelirlerinin, sponsorların kısıtlı olduğu bir ülkede çok kıymetli.
2: %100.
0: Ama netice itibariyle futbol rekabet oyunu, yarış oyunu, mücadele oyunu olduğu için her zaman ya bu oyuncu değerlendi, bunu satalım gibi bakmak doğru olmaz. Cabral transferi seninle daha öncesinde de konuşmuştuk. Oyuncu incelediğimizde pina tarzı ve sahanın birkaç farklı bölgesinde oynayabilme avantajı vardı. Doğru. Dolayısıyla hani aslında şimdi Mustafa Eskeler yedek mi bekleyecek düşüncesi var ama biz bilmiyoruz. Şu anda oyuncunun ne verebileceği konusunda net bir bilgimiz yok. Şöyle yok. Sol bekte mi oynayacak? Sağ açıkta mı oynayacak? Bunu bilmiyoruz. Bu antrenmanlarda sahada hocanın yönlendirmesiyle belli olacak ama atletik bir oyuncu olduğu belli, ayağının temiz olduğu belli. Bu yıl Trabzonspor'da yine orta sahaya aldı. Malinovski gibi 8 numarada oynayan oyuncu gibi şutör özelliği, duran top özelliği iyi oyuncular göreceğiz gibi gözüküyor. Ayrıyetten geçen seneden kalan Muçi de keza aynı şekilde. Bol bol şut izleyeceğiz gibi tahmin ediyorum. Ha, başarı kimi yazar? Evet tabii ki sevgili Uğur. Hı-hı. Trabzonspor skautunda görev alan Uğur Uzunali. Yine Mert Eren önemli rol, önemli konulardan, önemli isimlerden birisi ama bence burada sorumluluğu alan Sayın Başkan en önemli paye sahibi bence.
2: Katılırım. Yani gerçekten dediklerine harfiyen katılıyorum abi. Yani biz de göreceğiz hakikaten. Yani şu anda şunu tahmin etmek çok zor. Fatih Tekke bile belki bir fikri vardır ama Mustafa Eskelilaç'ı nasıl değerlendirecek? Sidney Cabral, Sidney Lopez Cabral nasıl değerlendirilecek? Oradaki tasarrufu hocanın nasıl olacak? Belki hocanın bile fikri zaman içinde değişebilir. O yüzden çok çok katılırım abi yorumuna. Peki şunu duyuyorum. Yani genelde Trabzonspor taraftarından şöyle bir isyan var gibi. Abi evet çok iyi oyuncular alıyoruz. Evet kulübün gelir gider dengesi, transfer maliyeti.

0: aslında iyi gibi gözüküyor. Sonuç olarak Felipe Augusto'nun saçı satışını da bunun içinde düşünebiliriz ama lider oyuncu eksikliğiyle alakalı böyle şeyler yazan taraftarlar var. Bu görüşe ne kadar katılırsın? Ve lider oyuncu demek, yani aslında Marek Hamsik mi kastediliyor bunu derken, yani taraftar o tarz bir profil mi istiyor? Yoksa bu lider oyuncuyu bir sağ kenar oyuncusu olarak da düşünebilir miyiz diye sormak istiyorum.
1: Ben Vakeyme haricinde kenardan lider oyuncu özelliğine sahip kimseyi tanımadım bugüne kadar. Dünya futbolunda da şöyle bir hızlı hafızam yok diyorum. Lider oyuncu merkezden olur.
0: Doğru.
1: Şöyle eleştirilere şöyle katılıyorum. Malinovski belki biraz böyle olabilir ama şu. Yani lider oyuncu denildiğinde şu anlaşılmalı bence. Ben bunu anlıyorum. Maç 0-0 devam ediyor. Dakika 85. Hı hı. Arkadaşlar sakin olun, ben buradayım diyebilen, maçın temposunu ayarlayabilen. Bazen bazı maçlar çok kötü oynayabilen, bazı maçlar 1-0 galibiyetle biter. O 1-0'lık galibiyette o golü atan ya da o asisti yapan ya da takıma duruşuyla o güveni veren ya da mutlaka zor maçta oynayacaksın, tempoyu ayarlayabilen, merkezden Trabzonspor'un temposunu ayarlayabilen veya hangi takımınsa, bence lider oyuncu dediğimiz oyuncular bunlardır. Aynı zamanda mesela soyunma odasında saha içerisinde konuşarak takımı yönlendirebilen ve bu tecrübeye sahip. Mutlaka bu oyuncunun 25 yaş üzeri olması gibi bir zorunluluk yok.
0: Yani liderlik ama yaşla ölçülebilen bir şey değildir demek istiyoruz değil mi abi?
1: Genellikle de tecrübenin buna çok büyük bir etkisi var futbolda. Bence tecrübelendikçe bu sonuçta yani oynadığı müsabaka sayısı artıyor, çıktığı maç sayısı artıyor. Bunlar bir futbolcuya mutlaka birçok şey katıyordur. Yaş olarak da 28'lerde lider oyuncu, Trabzonspor taraftarının beklentisi var. Söylediğim gibi Marek Hamsik tarzı, Sosa tarzı, belki Vakayeme tarzı ama pozisyon itibariyle söylemiyorum bunu.
0: Evet evet, anladım, yani profil oyuncu itibariyle söylüyorsun sen. Ben anladım demek istedim.
1: Mesela Juninho vardı bir ara.
0: Tabii.
1: İşte Lyon'da. O çok tarz önemli bir oyuncu. Böyle sahayı okuyabilen, yönlendirebilen, çok fazla efor sarf etmeksizin maçın temposunu ayarlayabilen oyuncu eksikliği vardı. Ama Malinovski'den ben kendi adıma çok umutluyum. Şöyle umutluyum. Geçen sene tüm kariyer tarihinin en çok süre aldığı sezonunu oynadı. Aynı zamanda oyuncu çok hızlı karar verebilen bir oyuncu ve hücum odaklı bir oyuncu. Yani Trabzonspor'un geçen sene yapılan eleştiriler neydi? Biraz daha üretme konusunda ağırdan alan bir oyun vardı. Herkes Trabzonspor'un oyununu izlediğinde oyunun hızlanması gerektiğini, yani YouTube'da bazen 0.25-0.50 alıyoruz ya videoları.
0: Evet evet.
1: Böyle bir dokunuş gerekiyor Trabzonspor'a.
0: Çok iyi örnekmiş abi. Çok iyi örnekmiş.
1: Bu oyuncuyla birlikte sanki o iş biraz olacak gibi gözüküyor. Ha, bunun riskleri ne olacaktır? Mesela geçtiğimiz sezon Trabzonspor işte kontralarda sete yerleşmeye çalışırken kaptırdığı toplarla geride çok fazla pozisyon vermişti. Bu oyuncu da çok hızlı bir şekilde, hani o sete dönmeden bir an önce sonuca gitmek maksatlı paslara çok alışkın.
0: Yani doğru.
1: Oyuncunun oyun tarzı bu. Bunu denediğinde Trabzonspor ister istemez, bunlarda tabii ki %100 başarı mümkün değil. Bunlarda bu pas aralarında falan Trabzonspor problem yaşayabilir ama işte orada da Cabral ve Pino'nun temposu bence Trabzonspor'u biraz daha iyi noktaya, savunma anlamında, ters kademe anlamında iyi noktaya taşıma durumu olabilir. Benim şahsi gözlem.
0: Ben de çok küçük bir şey eklemek istiyorum. Malinovski ile alakalı konuştuğun için söyleyeceğim abi. Biraz şöyle mi düşünmeliyiz? Yani belki de katılmayabilirsin ama fikrimi söyleyeceğim. Yani aslında Vakayeme'nin devamı olarak mı, biraz çizgi oyuncusu olmamasına rağmen söylüyorum. Yani Malinovski kullanım olarak biraz Vakayeme'nin devamı olarak mı anlamalıyız, yoksa birbirinden çok ayrı profiller olarak mı yorumluyoruz?
1: Bence birbirinden çok ayrı profiller. Çok ayrı profiller. Yani illa birisinin devamı niteliğinde değerlendirecek olursak belki Hamsik diyebiliriz. O klasmanda, o seviyede olmadığını bilerek söylüyorum bunu. Ama şöyle bir durum var. Hamsik Trabzonspor 34 maçın 17'sinde destek ve Trabzonspor şampiyon yaptı. Eğer sağlığı ve fiziksel kalitesi müsaade ederse belki Malinovski 30 maçta, 35 maçta katkı sağlama durumu olabilir. Bu bence
0: değerli
1: önemli. Çünkü günümüzde Dünya Kupası'nı hepimiz takip ettik. Etmeye devam ediyoruz. Afrika futbolunun ve fizik kalitesinin ne kadar kıymetli olduğunu artık herhalde herkes kabul etmiştir.
0: Şüphesiz.
1: Dünya buraya döndü artık. Dünyanın yaptığı şey fizik kalitesi. Trabzonspor transferlerine dikkat ederseniz bence bunu iyi okumuş bir teknik heyet var. Ve bence oldukça doğru fiziksel özelliklere sahip futbolcular transfer ediliyor. Mesela Saviola bunlardan birisi. Yine bence mesela tamamen buraya döndüysek artık, bence hem Mucci'den hem Onaçu'dan çıkıp oraya da birer futbolcu alınması Trabzonspor uzun vadeli Avantajı olacaktır ama işte çok zor bir karar. Şöyle evet. Çok zor bir karar. Bu soruyu

0: olacağını tahmin ettiğim için söylüyorum.
1: Lütfen lütfen abi.
0: Benim elimde Onaçu varsa her maçta rakibin önlem almasının çok zor olduğu ikinci bir alternatifim var demektir. Hmm. Dolayısıyla Onaçu'dan çıkma çok zor bir karar. Yani çok zor bir karar.
1: O soruyu sormayayım o zaman. Şimdi biraz da ters köşe yapmak istedim abi. Şöyle bir şey sormak istiyorum. Şimdi biraz da söylentiler var. O yüzden Trabzonspor taraftarları merak ediyor. Sağ kenara nasıl bir profil gelecek ki, bir isim okuyorum şu anda. İki tane isim görüyorum. Lauriente ismini görüyorum ki biraz eski haber o aslında ama Prestiani ismini görüyoruz yani. Bu oyuncular ne katar, gelir mi?
0: En çok istenen oyuncu o. Hı-hı. En çok istenen oyuncu belli aşk katılıyor ama ya gerçekten bitmeden, hı-hı, gerçekten yani sen bu işin çok fazla içindesin. Çok fazla içinde olduğun için bunun yani ne desen yalan olacak. Mesela Vigo bundan bir hafta önce gidecek gibiydi.
1: Doğru.
0: Mesela 30-35 milyon Trabzonspor'un beklentisi var. İşte Fulham şu anda başka bir oyuncuya yöneldi ama uzun süre ciddi ilgilendi. Hatta paket halinde Pina ile birlikte istedikleri söylentisi vardı. Hı hı. Mesela Falcarelli Avrupa'dan teklifler var. Teklif yani yani çok uçuk bir
1: yönetim ne kadar bekliyor Falcarelli'den? Merakımdan soruyorum. Yani sen çok daha yakınıyla bildiğin için abi.
0: Ya astronomik bir rakam olmadıkça çıkmayı düşünmüyor Trabzonspor. Hı. Yani Falcarelli için astronomik rakam sence kaçtır?
1: Yani herhalde 25-30'lardır. Yani astronomik.
0: Yani bence de 20-25 gelmedikten sonra o yüzden çıkmayı Trabzonspor düşünmüyor.
1: Peki şunu soracağım. Bir haber okudum. Ne kadar doğru bilmiyorum ama Fiorentina'nın Ulay'a bir ilgisi olduğu ve yaklaşık 27-30 milyon civarlarında bir bonservis bedeline, belki taksitli ama böyle bir bedelle transfer olması konuşuluyor. Yani böyle bir durumda yönetimin tutumu ne olur?
0: Evet. 27+3 sonra kısaçlarında %20 diye yabancı yani İtalyan kaynaklarından yazıldı. Yani sonrasında ben Twitter'da işte biraz zaman geçirince işte insanların şey eleştirisi olmaya başladı. Ya hani bu 50 milyon ediyordu, 60 milyon ediyordu. Şöyle bu oyuncu bir sonraki satışı belki de 60 milyon ediyordu. Trabzonspor'da belki de 40'a çıkabilir oyuncudan. Ama şu bir gerçek, Türkiye Ligi'nde bir futbolcunun geldiği nokta 30-35'i geçmiyor. Yani aynı oyuncu Porto'dan 60 milyona çıkar, 70 milyona çıkar. Bu bir gerçek.
1: %100 katılırım.
0: Arda Güler kaça çıktı? Baktığında mesela olmuyor. Tabii. Türkiye'de bu iş maalesef olmuyor.
1: Yani maksimumunu düşünüyorum, Ferdi var, o da 32'ler 31'ler falan yani maksimum.
0: O civarda yani ben o yüzden ya bugün Trabzon Türk futbol tarihinin en yetenekli futbolcusu Arda Turan, Fatih Tekke vesaire, şöyle bir geriye dönüp düşündüğümde Hasan Şaş ve çok Emre Belözoğlu çok yetenekli futbolcular, çok özel futbolcular.
1: %100.
0: Onlar bile bugün olsa 30 milyon olur ama bu oyuncuları sen Fatih Tekke, Real Madrid'e almak istesen 150 milyon alamazsın.
1: Hazır olabilir, olabilir.
0: Dışarıdan almak istesen parayla alma şansın yok ama Türkiye'den çıkışı bugün olsun 30 milyona çıkardı yine. Yani çünkü ülkelerin bir, nasıl ki bazı markaların fiyat skalaları var. Ülkenin bir fiyat skalası var ve 30 milyon ediyor, 35 milyon ediyor en fazla maalesef. Ama bu olduğu manasına gelmiyor bu transfer. Bence Trabzonspor'a buradan daha yüksek teklifler gelecektir. Hı-hı. Hani İngiltere'den de var. Bence oyuncu için en doğru lig da İspanya olur. Oyuncuya Trabzonspor İspanya'ya satarsa bir sonraki satıştan çok ciddi para elde edebilir.
1: Bana katılırım. Yani oyun tarzı genel olarak hakikaten meziyetleri doğrultusunda İspanya'da biraz daha sanki oyunun daha alacalı tarafında olayı daha güzel gösterebilir sanki.
0: Evet, daha estetik gösterebilir. Yani İngiltere biraz daha sert, hızlı. Ya oyuncu da hızlı, İngiltere'de de iş yapar ama İspanya'ya, yani ben onun yerinde olsam İspanya'da oynamayı tercih isterdim.
1: O kadar katılıyorum ki üzerine daha fazla bir yorum yapamayacağım. Abi tabii ki seninle konuşmak çok çok büyük bir zevk ama takdir edersin ki abi birkaç tane daha konuğumuza birazcık da söz verelim tabii istiyorum. Hakikaten katkılarından dolayı çok çok teşekkür ederiz
0: ben
1: abi.
0: Ben teşekkür ederim, iyi yayınlar, görüşmek
1: çok sağ
0: üzere.
1: Çok sağ ol abi. Evet, Kemal Aydın bizlerle beraberdi ki bir kez daha teşekkür edelim kendisine. Kendisiyle sohbet etmek hakikaten çok büyük bir keyif, çok büyük bir zevk olduğunu da bir kez daha aktarmak istiyorum. Trabzonspor konuşmaya devam edeceğiz. Bugün bu şekilde bir tasarrufumuz olduğunu radyolarını yeni açanlar için de bir kez daha hatırlatalım. Şu ana kadar Galatasaray'ı konuştuk saatin ilk başlangıcında. Saat ortasından itibaren Trabzonspor'a değinmeye başladık. Saatin sonuna kadar aslında Trabzonspor'la devam edeceğiz. edeceğiz. Daha sonrasında Beşiktaş, Fenerbahçe ve Dünya Kupası olarak bir akış sizler için hazırladık. Tabii ki sorularınızı alabiliriz. 0212 273 10-10'dan bizlere fikirlerinizi de aktarabilirsiniz. Tabii ki şu anı Trabzonspor konusunu konuşuyoruz ama misal olarak söylüyorum. Eğer Galatasaray konuşursanız, eğer Beşiktaş veya Fenerbahçe hakkında bir şey yazmak istiyorsanız da o bölümde sorularınızı tabii ki programımızın içine çok güzel bir şekilde monte ederiz diye düşünüyorum. Tabii ki dinleyici her şeyimiz olduğunda hatırlatalım. Çok kısa ara, aranın ardından birlikteyiz.
2: Can Genç'le hafta sonu devam edecek.
3: Reklam.
4: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
5: Toplantılar bitmiyor mu? Hotline. İstediğin enerji olsun.
3: Reklam bitti.
2: Rakiplerimizi tanıyalım. Gornik Zabrze. Polonya futbolunun en köklü ve en karakteristik temsilcilerinden biri olan Gornik Zabrze, isminden renklerine, kuruluş hikayesinden tribün kültürüne kadar tam bir işçi sınıfı kulübüdür. Kulübün isminde yer alan Gornik kelimesi, Polonya dilinde kelime anlamı olarak madenci demektir. 1948 yılında Polonya'nın en büyük ağır sanayi, kömür ve madencilik merkezlerinden biri olan Zabrze şehrinde kurulan bu kulüp, bölgedeki irili ufaklı birkaç işçi kulübünün birleşmesiyle filizlendi. Bu nedenle kulübün genlerinde ve armasında madenciliğin getirdiği o sert, pes etmeyen ve mücadeleci kimlik yer alıyor. Kulübün tarih sayfalarına bakıldığında Polonya futbolunun en parlak ve en dominant dönemlerinden birine imza attıklarını görüyoruz. Gornik Zabrze'nin müzesinde tam 14 Polonya Lig şampiyonluğu bulunmakta. Özellikle 1960'lı ve 1970'li yıllarda Polonya futboluna kelimenin tam anlamıyla ambargo koymuşlar. Bununla da kalmayıp Polonya futbol tarihinde bir Avrupa Kupası'nda finale yükselme başarısı gösteren ilk ve tek takım unvanını hala ellerinde bulunduruyorlar. 1970 yılında o dönemki adıyla Avrupa Kupa Galipleri Kupası'nda İngiliz devi Manchester City ile finalde karşılaşmış ve kupayı kıl payı kaçırmışlardır. Bu yönüyle Gornik, her ne kadar yakın geçmişte o eski şaşalı günlerinden uzak bir görüntü sergilemiş olsa da Polonya'nın en büyük futbol çınarlarından biri olma özelliğini korumakta. Bugünlerde kulübün teknik direktörlük koltuğunda Slovak çalıştırıcı Mihal Gasparik oturuyor. Gasparik'in yönetimindeki Gornik Zabrze, Polonya futbol ekolünün fiziksel güce, yoğun ikili mücadelelere ve yüksek atletizm kalitesine dayalı oyun karakterini sahaya yansıtan bir takım görünümünde. Maçlarını 24 bin kapasiteli Ernest Pohl Stadyumunda oynayan ekip, özellikle iç sahada madenci köklerinden gelen oldukça ateşli ve baskılı bir taraftar desteğine sahip. Kulübün renkleri olan beyaz, mavi ve kırmızı, tribünlerdeki o endüstriyel futbol öncesi dönemin samimi ve sert atmosferini günümüzde taşımaya devam ediyor. Takımın mevcut kadrosuna ve saha içi yapısına göz attığımızda ise fiziksel teması seven, orta sahada dirençli ve geçiş hücumlarında tempo yapabilen Polonyalı oyuncularla yabancı isimlerin birleşimi bir rotasyon tercih ediliyor. Takımın savunma hattında 33 yaşındaki deneyimli stoper Rafael Janicki ile birlikte Slovenya milli takımından da tanınan tecrübeli sol bek Erik Janza gibi isimler omurgayı oluşturuyor. Hücum hatlarında ise atletik ve dikine oynayan profiller ön plana çıkıyor. Kulübü günümüzde futbol dünyasının en sıra dışı ve en çok konuşulan yapılarından biri haline getiren esas detay ise yönetim ve sahiplik koltuğunda gizli. Dünya futbolunun önemli bir ismi, Alman milli takımının efsanesi ve bir dönem ülkemizde Galatasaray formasıyla da izlediğimiz efsane sol ayağı Lukas Podolski. Bu kulübün sadece eski bir oyuncusu değil, aynı zamanda resmi olarak çoğunluk hissedarı ve sahibi. Zabrze yakınlarında doğan ve çocukluğundan beri bu kulübe büyük bir aidiyet besleyen Podolski, geçtiğimiz dönemde kulübün %86'lık hissesini belediyeden satın alarak Gornik Zabrze'nin yeni patronu oldu. Aktif futbol kariyerini de bu kulübün forması altında Polonya Kupası zaferiyle noktalayan efsane isim, artık kulübü bir başkan ve yatırımcı olarak bir üst seviyeye taşımak için mesai harcıyor.
5: Radyo Gol. Türkiye'nin en genç spor radyosu.
2: Can Genç'le hafta sonu devam ediyor.
1: Evet, Can Genç ile hafta sonu konseptimizde programın ikinci saatine girmeden önce, yani bu yarım saatlik dilimde Trabzonspor'u konuşacağız demiştik zaten. Bunun duyurusunu da yapmıştık. Bugün Trabzonspor ağırlıklı bir yayın yapmak istediğimizde söylemiştik. Dünkü akışımızda maalesef ki Trabzonspor'a çok daha az yer verebildiğimiz için de bu şekilde bir tasarrufu

0: olduğunu, Trabzonspor'u da konuşmamız gerektiğini, hatta ve hatta belli başlı parametrelerde de bayağı bir aslında takdir ettiğimizde göstermek istedik. En azından bir İstanbul merkezi radyo olmamıza rağmen bunu da bir kez daha aktarmış olalım ki zaten Trabzonspor denilince akıllara Aytekin Akay gelir. Aytekin Akay ile sohbet etmek her zaman çok çok büyük bir keyiftir her şeyden önce. Bunu da bir kez daha vurgulamak isterim. Aytekin abiden de bir kere de röter içinde herkesin önünde bir özür dilemiş olayım. Aytekin abi, hoş geldin.
1: Hoş bulduk. Estağfurullah ya. Özürlü bir şey yok. Olur böyle şeyler. Yayıncılıkta bunlar normal şeyler. Herkese İyi akşamlar, sizlere de iyi yayınlar dilerim.
0: Çok çok teşekkür ederiz Aytekin abi. Yani şimdi tabii ki birçok sorum var aklımda, birçok sorum var ama şöyle başlamak istiyorum. Öncelikle Aytekin Akay bugünün tarihi 12.07, yani 12 Temmuz itibariyle Trabzonspor'un transferlerine, şu ana kadar tamamlanmış olan transferlerine giden gelen olarak kaç puan verir ve ne şekilde değerlendirir diye aslında genel bir soruyla başlamak istiyorum abi.
1: Şimdi tabii bir maç, iki maç, üç maç, beş maç izlemek lazım bazı oyuncular için, bildiğimiz oyuncular dışında. Ama şuna bakmak lazım, ben en azından şuna bakarım. Bir takım bir sezondan diğerine, yani devam eden sezonda çok arkaik işleri yapmıyorsa, yani şunu demek istiyorum. İşte bir sezon 15 transfer, öbür sezon 8 transfer, devam eden sezon 13 transfer gibi. Şimdi beni rahatsız eden şu olur. Bonservis ücretlerinin fahişliği ya da oyuncunun aldığı paradan ziyade başarıda bir iskelet kurmuş, bir takım olma yolunda mesafe kat etmiş bir kulübe, takıma, oyuncu topluluğuna yeniden 10-15 arası oyuncu almak o takımda bazı şeylerin ayarını bozar. Ayarı kaçırır. Ben ona karşıyım. Çok transfere, yani transfer fetişizmine karşıyım. Ayrıca da bu da ayrıca irdelediğim bir konudur. Yani Trabzonspor geçen sezon yani başarı göreceli bir şey, bize göre de beklediğimizin üstünde başarı gösterdi. Kendi adıma ben o beklemiyordum en azından. Beklediğimin üzerine çıktı. Şimdi bunun üzerinden mevcut kadroyu koruyup, olabildiğince koruyup çok fazla açılmazsanız, açılırsınız, şöyle açılırsınız. Şimdi bakıyorum yapılan transferlere, tekrar ekonomi sayfasını açacağım ama
0: olur abi.
1: 11 milyon, 7 milyon, 9 milyon, 5 milyon falan. Şimdi eğer scout transferleri, Eren Mert arkadaşımız, kardeşimiz orada bu işleri yapıyor. Eğer scout transferi nedir? Onarşu gibi, işte Şorlot gibi, Olay gibi biri alıp ona satmak. Augusto gibi. Şimdi siz 11 milyon, 7 milyon bonservis verirseniz, kaleciye 5,5 milyon maaş verirseniz, yıllık hak ediş verirseniz, onlar scout transferinden çıkmış oluyor. Sanki Trabzonspor geçtiğimiz sezon, bir önceki sezondan farklı olarak bu sezon başka bir şeyler denemeye başladı. Başkan bir yandan benim gelirim giderim birbirine yetmiyor diyor. Tamam. O zaman biraz bu bonservis bedellerinin şeyini düşmek lazım. Yani aşağı çekmek lazım. En azından yüksek bonservisli oyunculara gitmemek lazım. Şimdi Aral Şimşir de var biliyorsun. Aral yerli oyuncu. Milli takıma seçilemedi. Keşke seçilseydi, izleseydik diye düşünüyorum. O da benzer bir şey. Şimdi bazıları taksitle alındı vesaire diyebilirler ama bazı Muçi'nin taksiti var, bazı bonservislere taksit ödeyecek ama sonuçta bu paralar bundan sonraki yönetimlerin Ertuğrul Doğan devam etmese yükleneceği işler olacak. Doğal olarak kulüpte kulübü önümüzdeki 5 yıl için, 6 yıl için, 10 yıl için zora sokmaya gerek yok ama şunu da söylemem lazım. Mesela işte Kapral 7 milyon, Mendoza bedelsiz geldi, Samet bedelsiz geldi, Melih işte 400 bin euro civarında geldi, Savyola 11-12 arası, tabii Ernest Muçi 8. Şimdi bunlar hepsi mali kongreler olduğu zaman bunlar bizim karşımıza çıkıyor. Taraftarın umurunda değil bunlar belki. Bana ne diyor? Benim cebimden çıkmıyor. Ama bir şekilde taraftarın da bu işe dahli var.

Ne olursa olsun alın, ne olursa olsun satmayın mantığı var. Ben yandan oyunculara hani mesela izlenim açısından sorarsan hani net oyuncu şunu da söyleyeyim. Hemen asıl söylemem gerekeni geçmeden önce. Tamamen genç oyunculardan kurulu bir kadro yapıp kolej takımı havası verebiliriz.

0: ölçüyü verirse, yani 20'nin üzerine çıkarsa Suudi kulüpleri istiyor. Yerine 2 forvet, 2 santrafor alınabilir mi? Alınabilir. Ama takımın dengesi, yani bu Silvaş'tan olacak bu sefer. Onaşıyla oynamaya alışmış bir takım. Benim merak ettiğim bu transferler, Fatih Hoca yüzde kaçında, yani mesela başkan diyor ki paramız yok, Onaşıyı satmamız lazım ya da Bivu'yu satmamız lazım. Fatih Hoca burada ne diyor diye bilmiyorum işin doğrusu. Gerçeği söylemem gerekirse, ama sadece izlenim olarak, ya başkan sen bilirsin, eğer onu satarsak bana şunu da al diyor mudur, diyordur. Şimdi burada başkanın, Ertuğrul Doğan'ın da durumunu anlamak istiyorum. Bir yandan da anlayamıyorum. Mesela dedim ya, 35-40 milyon arası bir bonservis bedeli ödeyecek Trabzonspor. Yıllara yayılacak. Bu da 2-3 milyonluk bir yük demek. Şimdi siz elinizdeki olay, Onaçu gibi oyuncuları Agustu'yu değerlendirdi. İşte Vivo gibi oyuncuları, Pina gibi oyuncuları yani satıp nakde çevirmeniz lazım ki kasa yapabilirsiniz. Yeniden oyuncu katabilirsiniz. Çünkü Trabzonspor'un her şeye rağmen yeni 3-4 oyuncuya ihtiyacı var. Bir kere kanat oyuncusu lazım. Bak, kanatsız. Şimdi Saviola orada da oynar, burada da oynar. Muçi orada da oynar, burada da oynar dediğiniz anda eksiğe düşüyorsunuz. Net sağ kanat, net santrafor, net stoper. Mesela Torreira tarzı bir oyuncusu olması lazım Trabzonspor'un. Hamşik tarzı bir oyuncusu yok. Her şeye rağmen şimdi elindeki Mendy, Okarelli de olsa Torreira tarzı bir oyuncusu yok. Şimdi doğru. Galatasaray'dan Torreira'yı çıkarın, Galatasaray 10 puan geri düşer. Şampiyonluk gitti. Basit. Bak, en az 10 puan da etkisi var Torreira. Belki katılırım. 15 puan da etkisi var.
1: Katılırım. Yani belki hatta ilk 3 şampiyonlukta net 10-12 derim. Son şampiyonlukta da 8-9 puan derim kendimce. Kendi değerlendirmem, ama ortalamada 10 puan fikrine %100 katılırım abi.
0: İşte şampiyonluk puanı.
1: Evet.
0: Şimdi siz evet aldınız işte Thierry Karadeniz, Metehan Mimaroğlu, Kaba Sakal, Akaydın falan. Malinovski. Evet, ama her şeye rağmen Batakov'unuz yok. Bir soru işareti. Sağda yediğiniz yok. Pina yarın sakatlanırsa yediğiniz yok. Niye bunları söylüyoruz? Şimdi ben de taraftar gibi arasıra taraftar, arasıra yazar, arasıra gazeteci.
1: Normalim abi. Normal yani.
0: Evet. Duygusal bakıyoruz, ama duygusal değil de böyle bir akıllı bakmak lazım. Trabzon 3 kulvarda yarışacak. Evet. Yarışacağı için Avrupa'dan dönecek, Galatasaray maçı oynayacak, Fener, Beşiktaş, Göztepe deplasmanı, bana Antep'e gidecek falan. Şimdi siz sağ beki yedeklemeniz lazım. Sol beki yedeklemeniz lazım. Yani sizin alternatif bir kadroya ihtiyacınız var. Bu anlamda 11-12 oyuncu düşünüyorsanız evet, size katılıyorum. Ancak bir şartla, bu oyuncular da en azından Saviola'da bir Muçi tarzı takıma katkı yapması lazım. Ya da işte Meri Kabasakal'ın da gene bir Folcarelli gibi bir etki yaratması lazım. Bu anlamda Trabzonspor'un sorunuza gelirsek, en başa dönersek, Marjewski'yi en başa koyuyorum. Hazır ve tecrübeli oyuncu. Bizim ülkemizde herkes şunu söyler, ya gençleri oynatsın, ama maç kazanmadığı zaman gençleri niye oynattın derler. Ben gençle orta arasındayım. Evet, genç oyuncuya şans verilsin, fırsat verilsin, oynatılsın, ama hedef takımlarda, yarışan takımlarda deneyimli, tecrübeli oyuncunun önemi lig oynanırken ortaya çıkar. Bu anlamda Malinovski'yi ilk başa yazarım transferde. En fazla katkı sağlayacak oyuncu olarak en başa yazarım. İkinci olarak da Muçi zaten, ki onun da bir gitme durumu var. Yunus Emre kardeşimiz de bir onunla ilgili bir tweet attı geçenlerde.
1: Selam olsun kendisine.
0: Evet, yani Trabzon oyunculara, Trabzon şunu anlıyoruz. Bir yandan Trabzon almak istiyor, bir yandan satmak istiyor. Yani pazarı çok geniş. Oyuncuları, menajerleri de Trabzon kulübünden çıkmıyor diye biliyorum. Çünkü mevcut oyuncularına da çok talepler var.

0: İki şey var burada. Bir, hedefiniz şampiyonluksa sizin iskelet kadro omurgayı korumanız lazım. Hayır, şampiyonluk değil, biz bu sene de yarışalım, sonraki sezon için bir planlama yapalım diyorsanız, o zaman elinizdeki oyuncuları 20'ye 30'a işte olay gibi oyuncular, Florentina'nın istediği oyuncu, siz de okuyorsunuz, biz de okuyoruz. Yani 30'a 35'e satılabilir mi? Satılabilir, değerlendirilebilir. Çünkü önümüzdeki sene 2027'nin Mayıs ayında biz Trabzon'la ilgili şampiyon olmazsa ne konuşacağız? Artan mali yükü konuşacağız. Çünkü çevirim bu şekilde Avrupa'da ve ligde başarı gelmezse, yani en kötüyü düşünerek söylüyorum, mali durumu konuşursun ve elindeki oyuncuların değeri düşmüş olur. Şimdi Galatasaray 30'un üzerine çıkmıştı olay için. Şu anda Trabzon'a da 30'a teklif var. O zaman
1: tam onunla ilgili bir soru soracaktım. Sorumu şöyle toparlamak istiyorum abi. En azından tabii ki devam edersen Aytekin abi, ama tam bu konuyla alakalı son bir sorum vardı diye de eklemek istiyorum aradan. Yani şöyle, Trabzonspor taraftarı bir lider oyuncu eksikliğini merkezde vurguluyor. Genelde sağda solda sohbet ettiğim tüm arkadaşlarımdan bunu duyuyorum. Yani Ulayi'nin böyle bir şartlarda 30-35 bandına satılıp bedelsiz bir Hamsik gelmesine Trabzonspor taraftarı ne der öncelikle ve Aytekin kaynader diye aslında soruyu bu şekilde dallandırıp budaklandırmış olayım abi.
0: Yani bulabilirseniz bu dediğiniz doğru yöntem. Bulabilirseniz Trabzon 30-35'e okutabilirse oyuncuyu yurt dışına, yurt dışına önemli değil. Oraya lider özelliği olan takımın taşıyacak, öne götürecek, takımı sahiplenecek bir oyuncu bulabilirse, yani çok çok güzel olur. Sosa gibi, Hamşik gibi oyuncularla siz hedefe gidersiniz, hedefe yaklaşırsınız. Hiçbir bahaneniz de olmaz. Hani Avrupa'da da yürürsünüz. Şimdi Trabzonspor böyle bir oyuncuyu katabilirse, yani yıllardır olmayan şey, yıllardır aradığı şey, yani Hamşik'ten sonra böyle bir oyuncu katamadı maalesef. Ama şimdi biliyorsunuz Prestianis şeyi de var.
1: Evet.
0: Prestianis sağda oynuyor, kanat oynuyor, ama başka oyuncular da var. Ama şimdi Aral Şimşir o etkiyi verir mi sanmıyorum, vermeyecektir. Sonra Samsun'la Tron gelen pazarlığı da var. Ama en başında bir lider oyuncu. Yani belki Malinowski o işi görebilir. Ama gene daha böyle 5-6-8 oynayan bir oyuncu, Hamşik ve Sosa tarzı bir oyuncu Trabzonspor'a lazım. Ama şimdi burada olayın satılıp satılmaması konusu iki ucu biraz tehlikeli bir şey. Şöyle, satarsanız işte 30 liraya gönderdiğiniz, hadi parayı da peşin aldınız diyelim. İşte böyle dağıtma, boş yere oyuncu alma ihtimali de var. Başkanın bunu yapıyor, bunu da görüyoruz. Ama eğer katabilirse böyle deneyimli, tecrübeli bir oyuncu. Mesela ligde de var, bizim ligimizde de var. Dünya Kupası'nda da var. Bakın, Mısır'ın 10 numarası çok iyi oyuncuydu, bilmiyorum.
1: Dikkatimi çekti.
0: Görebildiniz mi? Mesela aklıma İpok geldi. Çok çok böyle
1: Zizo. Zizo olması lazım ismi. Zizo mu? Yani çok dikkatimi çekti benim de bayağı.
0: Evet. Mesela aklıma ilk gelenlerden biri oldu. Ya zamanında işte şimdi biz hep şunu söylüyoruz. Teknik direktörlerimiz, spor adamlarımız Dünya Kupası'nı yerinde izlesin. Yani şezlongda oturup Dünya Kupası burada İstanbul'dan, Bodrum'dan, Marmaris'ten, Fethiye'den izleyip yorum yapıyorlar. Keşke Türkiye'de futbola, spora yönelen insanlar milli Dünya Kupası'nda Amerika'da olsa, orada izlese. Keşke. Oradan da çok iş çıkar. Futboldaki vizyonumuzu biraz da ülke vizyonu.
1: Aytekin abi, o tasarrufu yaptım, gittim. Türkiye-Paraguay maçını yerinde takip ettim. Geldim ama yani bütçeler çok fazla olduğu için kalanına gerçekten kalamadım abi. Ama en azından o havayı solumuş oldum abi, ben kendi adıma söylüyorum.
0: Tabii ki çok fark ediyor. Yani oradaki o futbol iklimiyle televizyondan, beyaz camdan izlediğin futbol farklı şey. Çok farklı şeyler, çok farklı düşüncelerin oluyor. Ülkeye döndüğün zaman kafana bazı şeyler dank ediyor. Aa öyle miymiş? Demek ki böyleymiş. Görüyorsun. Tek şimdi sadece senin için söylemedim. Aslında futbolu yönetenler için. Yani evet. Mesela ben isterdim Fatih Hoca yaylaya çıkması yerine Amerika'da maç izlesin tribünde. Yani yaylaya her zaman çıkar çünkü. Trabzon'un yaylaları kaçmıyor. Oradalar hepsi. Bu yaz çıkmasa sonraki yaz çıkar. Keşke orada olsa Amerika'da işte Brezilya izlese, Arjantin izlese. Hocaların taktik destinasyonlarını orada görse ne yapmaya çalışırlar. Çünkü biz hep hayatı kendimizden ibaret sanıyoruz. Şimdi Trabzonlara göre futbol sadece dünyada en iyi Trabzon'da oynanıyor. En iyi yerli oyuncu Trabzon'dan çıkıyor. En iyi altyapı Trabzon'da var. Trabzonlara göre öyle. Öyle bir dünya yok ama öyle değil yani. Hayatın ve futbolun gerçeği bu değil. Onun için konuyu biraz başka bir yere taşımış oldum.
1: Her
0: ama,
1: zaman olabilir abi. Her zaman seni sohbet etmek çok büyük bir keyif Aytekin abi.
0: Bu gerçeği sadece Trabzon için değil, tüm işte Türk futboluna yön veren kaç isim var? 10 isim, 20 isim, 50 isim değilse biraz da bu Futbol Federasyonu buna bu bilinci millete vermesi lazım. Spor Bakanlığı'na vermesi lazım. Tek başına sadece işte biraz da teşvik edici olmak lazım. Ben yıllar önce Şam Hoca'dan duymuştum. Futbolu bırakır bırakmaz Avrupa'da maç izlediğini anlatmıştı bana.
1: Yani Paraguay maçında da yani aramızda 10 metre vardı Şenol Hoca'yla. Geldi. Şenol Hoca vardı yani. Onu söyleyeyim.
0: İşte millet Şenol Hoca'ya laf eder. Fatih Terim'e laf eder. Mustafa Tenizli'ye laf eder. Ama sonuçta Hikmet Karaman. Şimdi orada olan 5-6 tane teknik adam işte.
1: Hikmet Hoca'yla sohbet ettik. Çok güzel bir sohbetimiz olmuştu.
0: Yani şimdi bazı der ki ya sen ne konuşuyorsun işte ne farkı var televizyondan izliyorsun da. Öyle bir şey yok abi. Orasıyla burası farklı. Şimdi geçen de yazdım internet Twitter'da. Eskiden spor servislerinde televizyonda maç izleyip yazmak hem ayıptı hem de kusurlu bir durumdu. Şimdi spor servisleri diyor ki sen maça gitme diyor, masraf çıkarma diyor. Televizyondan izle yaz ya da radyodan dinle yaz ya da hiç önemli değil yaz da nasıl yazarsan yaz.
1: Gerçekten
0: şimdi spor medyası da bu halde. Diyorum ya 20 sene önce televizyondan maç izleyip yazmak biraz şey yani bu yazar falan değil diye bakılırdı.
1: Doğru.
0: Çünkü stadyuma gitmek cuma namazına gitmek gibi bir şeydi yani.
1: Çok iyi örnekmiş abi, inanılmaz gibi.
0: Evet. Ben cuma namazını evde kıldım demek gibi bir şey. Şimdi bu tabii futboldaki aklımızla ve futbol vizyonumuzla ilgili işler bunlar. Trabzon'a dönecek olursak ben son kertede tabii bu Avusturya kampı ve hazırlık maçlarıyla biraz daha kafamız olgunlaşacak ama gidecek oyuncular Trabzonların üzüleceği Onaçu, Vivo, Olay gibi oyunculardan en az bir veya ikisi gidecek diye tahmin ediyorum. Yerine de onların yerini doldurur doldurmaz ama scoutların bulduğu işte Arakodara gibi oyuncuları alabilirse Trabzonspor katabilirse en azından Onaçu'nun yeri aranmaz yani. Onaçu'nun eksikliği aranmaz. Bu arada Trabzon'da kamp başladı. Diğer kulüplerde de, diğer takımlarda da kamp başladı. İlginç olan Galatasaray kadrosunu korudu. Kadroyu korumak da büyük transferdir. Bakın transfer şampiyonu olmak önemli değil. Fenerbahçe yıllarca transfer şampiyonu oldu. En çok parayı Fenerbahçe harcadı. Burada kadroyu korumak da yeni transfer kadar, yeni transferleri yapmak kadar değerlidir diye bitirmek istiyorum.
1: Aytekin abi çok çok teşekkür ediyorum.
0: Ben teşekkür ederim. İyi yayınlar, selamlar, sevgiler, saygılar.
1: Çok sağ ol abi. Evet, Aytekin Akay bizlerle beraberdi. Şimdi doğrudan Beşiktaş'a geçeceğiz. Emre Eren'le konuşacağız ki Emre abi de birazcık bekledi bizi. Tabii ki sohbetimiz sohbeti açınca zaman zaman 2-3 dakikalık röterler oluyor. Emre abinin de misafirleri var. Bugün çok çok uzun bir şekilde Emre abiyi de rahatsız etmeyeceğiz tabii ki ama Emre abi her zaman bizi kırmamasıyla beraber zaten en büyük ödülü bizlere veriyor. Kendisiyle sohbet edebiliyoruz. Çok da sevdiğimiz birisi Emre abi. Emre Eren bizlerle beraber. Emre abi hoş geldin.
2: Sevgili Can, iyi yayınlar diliyorum.
1: Çok
2: İyi programlar.
1: Çok çok teşekkür ediyorum. Merak etme abi, çok uzun tutmayacağız. Yaklaşık 10 dakika konuşsak, biraz Beşiktaş'ın gündemine değinsek herkes, bütün dinleyicilerimiz memnun olacaktır abi. Bir kez daha hoş geldin abi.
2: Hoş bulduk sevgili Can. Tabii süreç Beşiktaş adına olumlu ilerliyor. Önce Alexander Nübel, Ouattara biliyorsun, Salih Özcan transferlerinden sonra salı akşamı da inşallah Leandro Trossard'la Beşiktaş büyük bir ihtimalle ıslak imzalar karşılığında sözleşme yapacağını biliyoruz. Beşiktaş camiasına inşallah hayırlı uğurlu olur. Çünkü Sayın Başkan Serdar Adalı bunu söylemişti. İki dünya yıldızı getireceğim ve bu oyunu doğru oynayabilecek bir Beşiktaş kurgusu yaratacağım demişti. Onun da tohumlarını ve adımlarını yavaş yavaş atmaya başladı Beşiktaş takımı. Tabii ki Trossard hem Dünya Kupası'nda oynamış olduğu futbolla hem Arsenal'da yapmış olduğu hizmetlerden dolayı çok değerli bir potansiyel oyuncusu olduğunu herkes biliyor. Tüm Beşiktaşlılar da biliyor. Biz de çok heyecanlı bir şekilde Salı en geç çarşamba günü Beşiktaş'ta ıslak imzaların atılabileceği. Çünkü karşılıklı iki gece biliyorsun Dirkabal'la Anıl Bey avukatı başkanla iki akşam üstü üstüne yemek yediler ve şartları konuştular. Zaten Arsenal kısmını Beşiktaş tarafı hazırlamıştı. 18 artı 2 milyon euro karşılığında bir yıl içerisinde ödeme kaydıyla bu parayı anlaşmışlardı. Trossard'ın da herhangi bir isteğinin olmadığı, normalde aslında menajerinin ilk başta 5 yıllık sözleşme önerdiği Beşiktaş'a. Ama Trossard'la Beşiktaş'ın görüşmesi karşılığında 3 artı 1 opsiyonlu anlaşmanın gerçekleştiğini, şartların tamamıyla iki tarafa da uygun olması. Sadece tek bir pürüz vardı, onu söylemek istiyorum.
1: Lütfen abi.
2: Bu transferde. Bu pürüz de şeydi, çok iyi yerde bir villa kiralanmasına ve çok doğru bir potansiyel bir villanın olması ve bunun özellikle villa olması onun en büyük isteklerinden biriydi. Buna da zaten Serdal Başkan ve Yönetim Kurulu karşılığını verdi. Bunların hepsini bu pürüzleri ortadan kaldıracak bütün adımları yaptı Beşiktaş Yönetim Kurulu. İnşallah Beşiktaş Trossard'la önemli işler yapacaktır. Tabii sadece Trossard'la bitmiyor bu iş. Hatırlayacak olursak Önder Özen'in şöyle bir söylemi vardı. Lütfen. Olasılıklı bir transfer dönemi geçireceğiz. Yani ilk başta istenen bölgelere doğru transferler yapacağız. Ondan sonra da çilek transferleri biliyorsun. Beşiktaş da buna dahil oldu. Beşiktaş özellikle santrofor bölgesinde Vlahovic'den haber bekliyor. Vlahovic'in işte yarın Juventus kulübüyle son görüşme yapacağını, ondan sonra karar vereceği konuşuluyor. Ama bu esnada Beşiktaş B planını da hazırladı. Romelu Lukaku ile çok ciddi bir anlaşma yapmak istiyor ama geçtiğimiz yıl hatırlayacak olursak Lukaku'nun Napoli'de çok az oynadı, sakatlık problemi yaşadı. Hatta bu bilgilerin tamamı Beşiktaş kulübüne ulaştı. Trossard da Lukaku ile bir birliktelik çok doğru olabileceğini söylemiş.
1: İki
2: son duyumumuz bu. Yani Lukaku da olursa tabii ki biraz yaşa baktığımız zaman 33 yaşında olmasına karşın dünyanın en değerli santroforlarından biri olması da tabii Beşiktaşlıları biraz heyecanlandırıyor. Ama Beşiktaş doğru yolda olduğunu, doğru bir teknik direktörle doğru oyun oynayacağını bu transferlerle birlikte bence ispatlayacaktır. Orkun'un biraz daha performansını üst seviyeye çıkartmak, hatta sır gibi saklanan bir 6 numara ve bir stoper konuşuluyor Beşiktaş'ta. Yani sol stopere ihtiyacı var Beşiktaş'ın. Bunları da tamamladıktan sonra inşallah Midtjylland maçında Beşiktaş doğru bir oyunla sahaya çıkarsa çok doğru işler yapabileceğini umut ediyoruz. Tabii tüm Beşiktaş camiası da bunu bekliyor. Beşiktaş camiası da şunu bekliyor. 2021 yılından beri Kasım Aralık ayında havlu atan bir Beşiktaş görmek istemiyor açık ve net. Bunu da başkan çok net biliyor ve buna karşılık vereceğini düşünüyorum sevgili.
1: Peki canım. Abi şunu sormak istiyorum. Şimdi benim yakın çevremdeki tüm dostlarım neredeyse Beşiktaşlı abi. O yüzden de çok da fazla onlarla istişare ettim ve belli istişarelerin sonucunda bu soruyu sormak istiyorum abi. Yani tabii. Trossard seviyesinde 2-3 tane daha oyuncu alınması gerektiğini savunan bir güruh var Beşiktaş'ta. Yani bütün dostlarım aynı şeyi söylüyor ve bu şimdi 6 numara ve sol stoper transferlerinin olabilme ihtimalinden bahsettin abi. Bu bölgedeki oyuncular Trossard seviyesi gibi kendini en üst arenada kanıtlamış isimler mi olacak? Yoksa biraz daha genç ve önü potansiyeli vadeden isimlere mi gidilecek profil olarak bunu merak ediyorum abi.
2: Tabii ki savunmada şunu düşünüyor Beşiktaş. Çok değerli bir stoper bekliyor. Yani Agbodo'nun performansını yukarıya çekecek. Yani lider özellikli bir stoper arıyor. Ve bu görüşmelere de Önder Özen devam ediyor. Burada Beşiktaş takımı çok gençten yana çok daha deneyimli. Beşiktaş aidiyet duygusuna uygun, taraftarın isteğine karşılık verebilecek bir stoper özelliği ortaya çıktı. Bu 6 numara için de geçerli, santrofor için de geçerli. Yani Beşiktaş gerçekten düğmeye bastı Beşiktaş yönetimi. Çünkü az bir zamanımız kaldı hatırlayacak olursan. Yaklaşık işte bir ay civarında bir ligler başlayacak. Yani bir ayı 3-4 gün daha toplarsak 35 gün sonra lig başlayacak ama Midtjylland maçı Beşiktaş için çok önemli. Tabii bu Midtjylland maçında bu yeni gelen transferleri kullanabilir misin? O biraz soru işareti ve Dünya Kupası'ndan sonra zaten Trossard'ın bir 10 günlük bir izin süresi var. Onu verecekler. Buradan dönmesi biraz kolay olmaz ama ikinci maça yetişme durumu olabilir. Ama Beşiktaş buraya stoper bölgesine çok sağlıklı, dünyada ses getirmiş çok önemli bir stoper getirecek. Ve santrofor olarak da Beşiktaş ismi Avrupa futbolunda çok duyulmuş. Beşiktaş'a çok ciddi katkılar sağlayabilecek. Maliyeti de yüksek bir santrofor beklentisi var. Onu söyleyeyim. Zaten Beşiktaş'ın bir A, B, C planı var. A planı Vlahovic, B planı Lukaku, C planı da Patrick Schick. Yani bu üçünden hangisini koyarsan koy Beşiktaş kurgusuna ait doğru bir oyun oynayabilecek. Oyunu üçüncü bölgeye yönlendirdiğin anda o gol vuruşlarını yapabilecek bir santrofora ihtiyacı var.
1: Kutu içinde meziyetli isimler. Hepsi öyledir abi. Katılırım.
2: Tabii bunlar çok değerli isimler. Bu değerli isimlere de buna karşılık verecek ve taraftarı mutlu edecek. Sadece Beşiktaş'ta şu problem var sevgili Can. Yani Beşiktaş bu sene bu yaptığı transferlerle kesin şampiyon olacak mıdır sorusuna ben cevap veremem. Ama Beşiktaş çok doğru bir kadroyla, çok doğru bir teknik adamla, doğru bir oyun planıyla bu sene var olacak. Bu sene taraftarın yüzünü güldürecek. Önümüzdeki yıllardan itibaren Beşiktaş kendi rüştüne, kendi kimliğine ve şampiyonluğa oynayacak. Bundan sonraki bütün potansiyeli ulaşacak. Yani Beşiktaşlılar biraz daha sabırlı olmalılar. Evet, başkanın dördüncü transfer dönemi Sergen Yalçın'dan sonra biliyorsun başkana çevrildi bazı oklar. Ama başkan da bu okları kendine çevirmemek için her türlü mücadeleyi, örneği ortaya koyabileceğini düşünüyorum sevgili Can.
1: Abi son olarak da şunu sorayım, ondan sonra da tabii ki son sorumu sorduktan sonra da tabii ki belli şeyleri de bugünlük bu kadar konuşuyoruz. Tabii ki misafirlerin olduğunu biliyorum Emre abi, ama son sorumu soracağım. Birazcık tabii ki sesle yüksek geldiğini de söyleyelim. Dilersen Emre abi teşekkürümüzü edelim, ondan sonra başka bir günde daha uzun da sohbet edebiliriz. Ama çok kısa, yani Yang Yuoh'un en azından sol kenarda veyahut da sağ kenarda kullanılabilme olasılığını sormak istiyorum. Çünkü olası böyle bir forvet alındığı takdirde Yang Yuoh'un yedek mi kalacağını yoksa çizgide mi değerlendireceğini hocanın merak ediyorum. Çok kısa bir yorumunu almak isterim abi.
2: Aslında Yang Yuoh hocanın çok istediği bir santrafor modeli. Neden istediği santrafor modeli? Çünkü Beşiktaş oyunu 3. bölgede oynayacak. Kaybettiği toplarda çok ciddi baskılar yapacağı için Yang Yuoh Beşiktaş'ın en büyük silahlarından biri olabilir. Ama Beşiktaş camiası o potansiyelin bir tık daha üzerinde bir santrafor istiyor. Yani tamamlayıcı oyuncu olarak Yang Yuoh'u göreceğiz bu sene. Ama şunu diyemem. Evet, Yang Yuoh gerçekten Beşiktaş'ın klasik 11'inin en değerli santraforları diye soracak olursan bence böyle bir söylem yok. Çünkü Beşiktaş o bölgeye çok ciddi bir transfer yapacak ama zaten hocanın oyun potansiyelinde şu var. Hoca şunu istiyor. Zaman zaman Anadolu takımlarına karşı 4-4-2 de oynayabilecek bir potansiyel oyunu var hocam. Orada Yang Yuoh öyle oynayabilir. Türkiye Kupası'nda oynayabilir. Oyunun sıkıştığı anlarda o baskıya ihtiyacı olduğu dönemlerde o santraforu kullanabilir. Mesela Romelu Lukaku olursa Beşiktaş'ta biz Lukaku'dan yıl boyunda 35 maç 40 maç beklemeyiz. Ama ne olacak? Orada da o sahneye çıkacak ve Beşiktaş'ı orada çok değerli bir hale getireceğini düşünüyor. Bu teknik direktörün fikri. Ama tabii ki bunu izlemekten görmekten başka hiçbir şansımız yok sevgili.
1: Peki. Emre abi çok çok teşekkür ederim kıymetli katkılarından dolayı.
2: Ben teşekkür ediyorum. İyi yayınlar diliyorum. Görüşmek üzere.
1: Sağlıcakla abi. Hoşçakal. Emre Eren bizlerle beraberdi. Tabii ki zaman zaman dış alanlarda da böyle tabii ki bazen dış seslerimiz de olabiliyor. Bütün konuklarımıza da çok çok teşekkür ederiz. Her zaman bizlere bağlandıkları için bütün dinleyicilerimize en büyük teşekkürü ben armağan etmek isterim. Beşiktaş tarafını da Emre abiyle ele aldık. Son bölümde aslında son 35-40 dakikalık dilimde de biraz Fenerbahçe ve biraz Dünya Kupası'nı konuşacağız. Çok kısa bir ara, yaklaşık bir 2-3 dakika sonra geri geleceğiz.
3: Can Genç'le hafta sonu devam edecek.
4: Radyo Gol. Türkiye'nin en genç spor radyosu.
5: Radyo Gol'de kısa paslar zamanı. Fenerbahçe forvet hattında bu kez işini şansa bırakmak istemiyor. Sarı lacivertlerin gündemindeki isimse son yıllarda Avrupa futbolunun en dikkat çekici çıkış hikayelerinden birine imza atan Serhou Girassi. Yıllarca potansiyel vadeden ancak beklenen patlamayı yapamayan Gineli golcü kariyerinin ilerleyen dönemlerinde adeta küllerinden doğdu. Şimdi ise adı Fenerbahçe ile anılıyor. Saadettin Saran ve yönetiminin tohumlarını attığı transferde Hakan Safi ve Aziz Yıldırım da oyuncuyla ilgilendiklerini açıkladılar. Peki Serhou Girassi kimdir? Girassi'yi inceleyeceğimiz 100 saniye videosu hazırsanız kısa paslarda başlıyor. 12 Mart 1996'da Fransa'nın Arles kentinde dünyaya gelen Girassi futbola Laval altyapısında başladı. Henüz genç yaşlarda gösterdiği golcü kimliğiyle dikkat çeken oyuncu alt yaş kategorilerinde attığı gollerle kısa sürede A takıma yükseldi. İlk profesyonel sezonunda sergilediği performans onu Lille'e taşımıştı ancak kariyerinin ilk yılları beklendiği kadar kolay geçmedi. Lille, Auxerre, Köln, Amiens ve Rennes derken sürekli yeni bir başlangıç yapmak zorunda kaldı. Özellikle Köln döneminde yaşadığı sakatlıklar gelişimini büyük ölçüde yavaşlatmıştı. Buna rağmen pes etmedi. Amiens ve Rennes'le yeniden çıkış arayan Girassi, istikrarsız performansı nedeniyle Avrupa'nın elit golcüleri arasında gösterilemiyordu. Kariyerinin yönünü değiştiren hamle ise Stuttgart'a gitmesiyle oldu. Alman ekibinde adeta yeniden doğan Girassi, Bundesliga'nın en dikkat çeken golcülerinden biri haline geldi. Gösterdiği performans kısa sürede Avrupa'nın büyük kulüplerinin dikkatini çekti. Asıl patlamasını ise 23-24 sezonunda yaptı. Bundesliga'da Harry Kane gibi yıldızlarla gol yarışına giren Girassi 30 maçta 30 gol ve 3 asistlik performans sergiledi. Bu çıkış Alman devi Borussia Dortmund'un da dikkatinden kaçmamıştı. Dortmund Girassi için yaklaşık 18 milyon euroluk serbest kalma maddesini ödeyerek transferi tamamladı. Birçok futbol otoritesine göre bu rakam son yılların en başarılı fiyat performans transferlerinden biri olarak değerlendiriliyordu. Dortmund'da transfer olduktan sonra beklentilerin altında kalacağı düşünülüyordu. Çünkü Stuttgart performansının tek sezonluk bir çıkış olduğu yorumları yapılıyordu. Ancak Girassi bunun tesadüf olmadığını kısa sürede göstermişti. İlk sezonunda 50 maçta 38 gol, 9 asist üreten Gineli santrafor Avrupa'nın en formda golcülerinden biri haline geldi. 24-25 sezonunda Devler Ligi'nde çıktığı 14 maçta 13 gol atan Girassi, Rafinha ile birlikte turnuvanın gol kralı oldu. Peki, Girassi nasıl bir oyuncu? Onu anlatan en doğru kelime güç. Ceza sahasında bulduğu en küçük fırsatı gole çevirebilen bir forvet. Güçlü fiziği sayesinde sırtı dönük oynayabiliyor, hava toplarında etkili olabiliyor ve rakip stoperlerle sürekli temas halinde olmasına rağmen kendine vuruş açısı yaratabiliyor. Özellikle ön direk ve arka direk koşularında oldukça etkili. Bunun yanında hava toplarında da ciddi bir tehdit oluşturuyor. Girassi yalnızca bir ceza sahası golcüsü değil, pres gücü yüksek, takım arkadaşlarına alan açan ve hücum hattının merkezinde oyunu taşıyabilen bir santrafor profiline sahip. Ancak tabii ki kusursuz bir oyuncu da değil. Kariyeri boyunca uzun süreli sakatlıklarla mücadele etti. Zaman zaman formsuzluk dönemleri yaşayabiliyor. Ayrıca yaklaşık 50 milyon euro seviyesindeki serbest kalma maddesi de transferin önündeki en büyük engellerden biri. Bazen oyunun içine girmekte zorlanabiliyor. Özellikle topun az geldiği maçlarda etkisi düşebiliyor. Hızlı geçiş hücumlarında elit seviyedeki bazı forvetler kadar patlayıcı olmaması da eksiklikleri arasında gösterilebilir. Sonuç olarak Fenerbahçe'nin gündemindeki isim sıradan bir golcü değil. Avrupa'nın en üst seviyesinde kendini kanıtlamış, kariyerinin en verimli dönemini yaşayan bir santrafor. Şampiyonlar Ligi'nde gol krallığı yaşayan, kulüpler Dünya Kupası'nda zirveye çıkan Girassi yalnızca gol atan değil, takım arkadaşlarını da oyuna dahil eden bir oyuncu. Peki sizce Girassi Fenerbahçe'nin santrafor sorununu çözebilecek mi? Yorumlarda buluşalım. Burası Kısa Paslar. Hoşçakalın.
4: Bu içeriğe ve daha fazlasına Kısa Paslar YouTube kanalından ulaşabilirsiniz. Radyo Gol. Türkiye'nin en genç spor radyosu.
3: Can Genç'le hafta sonu devam ediyor.

0: Evet, Trabzonspor'u konuşmuştuk. Şimdi de sonrasında Beşiktaş'ı konuştuk. Şimdi de Fenerbahçe zamanı. Birazcık Fenerbahçe konuşacağız. Birazcık Dünya Kupası'nı konuşacağız. Programın son bölümünde bizlere de Can Başak eşlik edecek. Can, hoş geldin.
1: Hoş bulduk Can. Teşekkür ederim davetin için. İyi yayınlar diliyorum.
0: Biz teşekkür ederiz. Hakikaten seninle konuşmak da çok çok büyük bir keyif. Bizi kırmadığın için bir kez daha bütün Radyo Gol ailesi olarak sana da teşekkürlerimizi sunarız. Peki abi, şimdi tabii ki doğrudan taraftarın merak ettiği bir konu var. Mason Greenwood konusu. Abi sen tabii ki belli başlı kişilerle de istişarelerde bulunmuşsundur. Yani bu Mason Greenwood olayı abi bitti mi yani? Önce bunu sormak istiyorum. Mason Greenwood geldi mi abi?
1: Ya ben kesinlikle çok Fenerbahçe'nin de hani bu konularda daha önceden geldi deyip de gelmediği birkaç oyuncu ve bu durumda benzer transferin yattığı diyelim

0: bunlar olduğu için yani henüz tabii ki de bütün imzalar atılmadan geldi demek de istemiyorum. Fakat büyük ölçüde transfer bittiye yakın bir durumda. Şu an sadece son onaylar bekleniyor. Sanırım Manchester United'dan bir son bir onay bekleniyor. O aşamaya kalmış. Ya benim nezdimde ama %80-85 bence Mason Greenwood Fenerbahçe'ye katılacak. Herhangi bir pürüz olmazsa, son dakika transferi bozacak bir teklif gelmezse herhangi bir takımdan. Bence bu transfer bitti gibi. Çok da başarılı bir transfer olduğunu düşünüyorum oyuncu profil açısından baktığımızda. Yani maliyeti kim ne derse desin fazla diyen de olabilir ama geçmişten de bildiğimiz üzere çok potansiyelli bir futbolcu ve hani bütün kariyerinde her şey yolunda gitseydi zaten bu rakamlardan aşağı çok da herhangi bir takıma ben gideceğini pek de düşünmüyordum. Şu anda geçen seneki performansından ötürü epey toparlamış gözüküyor. Çok yüksek bir form tutturmuş. Grafik çok yüksek. Hani gol ve asist açısından da bakıldığında. Bence Fransa Ligi de öyle bu işleri kolay kolay yapabileceğiniz bir lig de değil. Yani bu transfer gerçekleşirse ben çok önemli bir transfer olacağını düşünüyorum ve biteceğini düşünüyorum. Kişisel benim fikrim. Şu anki bütün gidişat onu gösteriyor. Fenerbahçe inşallah gelirse de hayırlı olur. Herhangi bir sakatlık da yaşamaz ve güzel bir sezon geçirir diye umuyorum.
1: Peki tabii ki dolaylı yoldan hem kanat oyuncularını hem de hücum hattını öncelikle transferde gelen giden dengesi olarak oraları konuşmak istiyorum ki son aldığımız haberlere göre Arap Yarımadası'ndan Kerem Aktürkoğlu'na çok ciddi bir teklif gelmiş. Yani 30+5 milyon eurolar konuşuluyor. Fenerbahçe yönetiminin 40-45 milyon euro bandında bir gelir elde etme fikri olduğu yazıyor. Ne kadar doğru bu haberler sana göre ve Kerem Aktürkoğlu noktasında eğer sen bir tasarrufta bulunacak olsaydın 10+4 kuralı da dahil olmak üzere de konuşabilirsin. Buna göre de tabii ki değerlendirebilirsin ama senin takdirin nasıl olurdu? Kerem Aktürkoğlu konusunda Can Başak ne der?
0: Ben Kerem Aktürkoğlu'nu tabii ki de beğeniyorum. Geçen sene çok fazla insanların belki de gözüne beklentinin altında kalmış gibi de gözükmüş olabilir. Fakat istatistikler açıdan bakarsak da çift tane gol asist sayısına ulaşmış gibi hatırlıyorum. Ben ulaştı diye hatırlıyorum. Öyle ya da böyle bu oyuncu Fenerbahçe'de katkı verir. Ki geçen sene bence yanında daha iyi bir forvet oyuncusu olsaydı, hani forvet bir oyuncu olsaydı daha başarılı olabilirdi. Ben bunu şeye bağlıyorum. Galatasaray zamanında Icardi ile oynuyordu. Icardi'nin çok yüksek performans gösterdiği dönemlerde Kerem de bana göre kötü bir performans göstermedi. Aynı şekilde Benfica'da da yanında çok iyi bir santraforla beraber gene iyi oynadı. Burada Duran yanındaydı fakat hani Duran'la çok bence oturmadı. Duran da birazcık daha Fenerbahçe'de daha iyi oynaması gereken futbolcuydu. Bekleneni bana göre veremedi. Hani maliyet, fiyat, performans bakarsak o anlamda söylüyorum. Birkaç maçta tabii ki de parladı ama daha iyi bir forvetle bence Kerem daha yüksek biraz istatistik yapabilirdi. Bu gelen teklif nezdinde de ben Aziz Başkan'ın gelen bütün teklifleri değerlendirmeye alacağını ve yani hiç kimsenin bana göre burada 2-3 kişi dışında kesinlikle satılamaz şeklinde bir düşüncesi olduğunu düşünmüyorum. Hani Kerem'e çok iyi bir teklif geldiği takdirde bence satışını da kesinlikle düşüneceklerdir. Sonuçta yüksek maliyetli transfer bekleyen bir Fenerbahçe taraftarı ve camiası var. Mutlak başarı istiyor herkes ve hani bu Kerem'den gelecek maliyetin Greenwood transferinde misal olarak epey katkı sağlayacağını da düşünerekten hani bu transferin gerçekleşmesi bana göre varsa bu teklif mümkün olabilir. Biz geçen de arkadaşlarla kendi aramızda konuşurken de hani henüz bu haberler çıkmamıştı. Ama bir öngördük hani Kerem'e de teklif gelmesi halinde değerlendirileceğini hep de konuşup düşünüyorduk. Nitekim de söylentiler doğruysa böyle bir teklif gelmişse Fenerbahçe'nin ben değerlendirebileceğini düşünüyorum. Olabildiğince fiyatı da arttırarak hani en yüksek maliyete satıp bu çıkışı yapabilir gibi düşünüyorum ben.
1: Peki şöyle bir fikre ne dersin? Yani şöyle bir fikir de var taraftarda. Yani tabii ki bir forvet isteği var. Forvet konusunu konuşuruz ama bir kesimde diyor ki Greenwood sol tarafa Rashford, Kerem gittiği denklemde bir şekilde forvet hem Talişka ile hem Şerif ile hem Vedat'la ve zaman zaman Greenwood'un da Rashford'un da forvet oynama becerisinde düşünürsek böyle bir tasarrufa gitmeli diyen bir kesim var. Can Başak nasıl bakar? Yani forvet transferi olmadan Kerem'in gittiği senaryoda Rashford'un alındığı, Greenwood'un alındığı denklemde Fenerbahçe'yi nasıl yorumlar? Veyahut da forvet lazım mıdır? Nasıl bir profil lazımdır diye sormak istiyorum.
0: Yani ben şu açıdan biraz bakmaya başlamıştım bu sezon özelinde. Şu an açıp baktığımızda Fenerbahçe'nin kadrosuna %100 hani kalacağını düşündüğümüz, bir terslik olmadığı zaman gitmeyecek. Hani şu an ilk 11'de kesin gözüyle bakılan oyuncuları sayarsak ben şöyle düşünmüştüm. Milan Škriniar zaten bir numara olarak, isimlerden bir numara Milan Škriniar. İkinci isim yeni aldı Fenerbahçe'nin anlaşılması Nathan Ake. Şu anlık bence üçüncü isim de Matteo Genduzzi ve Asensio'da dördüncü isim olarak yazabiliriz. Bu söylentilerden önce ben Kerem'i de beş olarak söylemiştim. Fakat şu an onu da dörde indiriyorum çünkü Kerem'in de transfer söylentileri çıktı. Yani bu 4-5 isimi düşündüğümüz zaman Fenerbahçe'nin şu an ihtiyacı olan taraflardan biri hala forvet. Bunu görüyoruz. Kanat tarafında da bir Greenwood geldikten sonra sol tarafta da Kerem'in gittiği sahada bir kanat oyuncusunun da düşüneceği kesin olarak düşünebiliriz yani forvetle beraber. Bek olarak da Jaden'ı da saymadım. Sonuçta Jaden'ı İsmail Kartal tam olarak nerede konumlandıracak, ne yapacak bunu zamanla göreceğiz bence. Ama stoper olarak düşünüyordur diye tahmin ediyorum. Stoper olarak düşündüğü saniyede belki de sol bekte farklı bir opsiyon da değerlendirilebilir. Levent oynuyor şu an. Archie Brown da takımın içerisinde. Yani henüz netleşmeyen çok fazla nokta var. Bu zorlayıcı olacak ama çok da stres olup panik olmamak lazım. Aynı zamanda çok da rölantiye dalmamak lazım. Çünkü bu süreçlerde zaman hızlı geçiyor. Geç de kalmamak lazım. Bence her oyuncunun istenilen profildeki her oyuncuyla şimdiden irtibat içinde olup konuşuluyor olması lazım. Planlamanın buna yönelik gitmesi lazım. Ama ben zaman içinde sürecin kolaylaşacağını düşünüyorum. Dünya Kupası da sona doğru geliyoruz. Artık transferde her ülke ve kulüp açısından liglerde bir hareketlilik de söz konusu olacak. Şu ana dek bana göre çok kötü gitmiyor Fenerbahçe. Biraz camianın bir kısmı geç kalındığını da düşünüyordu. Greenwood transferine inanmayan da vardı ki ben en başından beri Sayın Başkan Aziz Yıldırım'ın da seçildiği günden beri bu transferin kesinlikle aklında olduğunu düşünüyordum. Çünkü
1: ki konuşmuştuk da seninle zaten bunu.
0: Efendim?
1: Ki konuşmuştuk da diyorum yani bunu, evet.
0: Aynen yani bunu değerlendirmeyecek bir profil değildir Sayın Aziz Yıldırım, Başkan Aziz Yıldırım. Nitekim de bu transfer için elinden geleni yapıyor değerlendirmek için ve olabildiğince de uygun maliyeti almaya çalışıyor. Yani bütün kullanılabilecek ne diyelim, maliyet olarak kullanılabilecek bütün parayı da buraya harcamak da istemiyor açıkçası. Ufak da olsa o tasarrufu da gözden geçirerekten bu transferi tamamlamaya çalışıyorlar. Kesinlikle bir forvet alacaklar ama ben buna yani aksini düşünmüyorum. Sadece Vedat'la bu iş bitecek gibi değil. Kesinlikle bir forvetle bakıyorlar. İyi bir profilde alacaklarını düşünüyorum. Senin dediğin gibi de 10+4 kuralını da epey düşünmeleri lazım. Çünkü kolay değil. Yaklaşık yanlış hatırlamıyorsam şu anda bile
1: 16+7=23.
0: Evet, şu anda 6 oyuncuyla yolların ayrılması gerekiyor. Galiba 16 tane artı 4 statüsünde bulunmayan oyuncu var.
1: Evet.
0: Yani bu da şu an bence en çok yoğunlaşmaları gereken konu, adam satışı.
1: Tam bununla alakalı bir sorun var ki Efe Başak'la dün de bağlantı yapmıştık. Bugün Can Başak bizimle beraber ki sen abi Aziz Yıldırım yönetimini çok çok iyi bilirsin. Bizlerden çok daha iyi bilirsin. O yüzden de bu tip durumlarda kadro şişikliği ve kalabalıklığı olan dönemler çok fazla yaşadı Fenerbahçe. Ve bu tip aksiyonlarda Sayın Aziz Yıldırım ve yönetimi nasıl bir aksiyon alacak? Çünkü taraftar 42 kişilik bir kadro var şu anda Fenerbahçe'de ve yani şöyle bir esprili bir dille arkadaş arasında bize sohbet ederken böyle bir cümle kurmuştum. Yani yemekhaneye sığmazlar diye. Buradaki hakikaten bu yemekhaneye sığmama olayını Fenerbahçe yetkilileri ve bu transferden sorumlu kimseler nasıl çözebilirler diye sormak istiyorum abi.
0: Öncelikle İsmail Kartal ve ekibinin aynı zamanda futbolla ilgili olan yönetim kurulu üyelerinin ve Sayın Başkan Aziz Yıldırım'ın bana göre kesinlikle birkaç görmek istediği hala oyuncu var performans açısından. Bu oyuncuların tümünü görüp ona göre kararını da vereceklerini düşünüyorum. Örneğin Amrabat da şu an Fenerbahçe oyuncusu, hala birçok kişi tarafından satılması gerekiyor diye gözüküyor. Fakat bu konuda hemen aceleci davranmazlar diye tahmin ediyorum. En azından bir görmek isteyeceklerdir. Ben biraz önceki isimleri sayarken Kante'yi de saymadım. Yüksek maliyetli bir isim. Aynı şekilde Ederson da öyle. Bu iki tane yüksek maliyetli oyuncunun yanına 2-3 tane daha bu tarz maaş alacak oyuncu geldi mi? Benim kafamda biraz hesap tutmuyor. Hani bir şeyler yanlış bir şey diyor. Hani oralarda da bana göre çok özgür değil Fenerbahçe. İyi karar alması gerekecek. Hani gerekirse dediğim gibi iyi profil forvet de gelirse yüksek maaş alan belki Ederson ya da Kante'den de çıkabilirler. Ederson'dan çok çıkacaklarını sanmıyorum çünkü başkanın seçim konuşmalarında, seçim sürecinde bir yorumu olmuştu. Hani şu an Ederson yanlış hatırlamıyorsam 10-12 milyon arası bir maaş alıyor. Yani sırf bu maaş yükünden kurtulmak için de bu profilde bir bonserviste kaleci alındığında zaten aşağı yukarı 20-25'ten aşağıda öyle bir kaleci bulabileceğini düşünmüyorum. O yüzden hani Fenerbahçe Ederson değil de belki bu yüksek maaş ağırlığından kurtulmak için Kante'yi bile çıkarmayı düşünebilirler. Fakat hani bu Kante'nin de buradaki şartlar altında aldığı maaş vesaire çok da kolay başka kulübe de gidebileceğini düşünmüyorum.
1: Katılırım.
0: Yani bu planlamaların hepsini gerçekten iyi şekilde düşünerek eldeki oyuncular da kiralıktan dönenlere de bakaraktan kimlerden çıkabiliyorlar, bir an önce çıkmaları gereken hangi profiller, sonuçta şimdi hazırlık maçları da başladı. Önümünde de Fenerbahçe'nin çok yakın bir süre içinde bir hafta sonraya kadar ikinci ön eleme turu maçı var Avrupa'da. Çok önemli bir maç, hataya yer yok. Elendiği takdirde Avrupa Ligi'nde de seri başı olarak o turlardan devam etmeyecek. Yani bu iş konferansa kadar gider bir şok edici olayın olma olduğu takdirde şok edici yerlere de gider. Ben sıkıntı yaşayacağını kişisel olarak düşünmüyorum. Bu kadro erken de başladı çalışmaya. Öyle ya da böyle çok da oyuncu var. Bir şekilde bu turu geçeceklerdir. İlerleyen zamanda da bakalım, yani stoper üzerinde olur, orta saha üzerinde olur. İleride Cengiz'de İrfan Can da geldi. Hani Kerem'in gitme ihtimalinde bu oyunculardan
1: bir şey çıkabilir.
0: Belki biri de kesin olarak kalmak da zorunda olabilir. Yani şu an bana göre gelen teklifler varsa onları değerlendirmek lazım. Duyduğumuz kadarıyla şu an işte Kerem için teklif gelmiş. Cengiz ve İrfan Can arkada pek gelen teklif olduğunu düşünmüyorum ama geldiği takdirde onlar da değerlendirilecektir. Yani kolay değil. Bana göre zamanla çözülecek. Gidişata göre çözülecek. Çok acele de etmemek lazım. Dediğim gibi çok rölantiye de almamak lazım. Yani her gün, her saat gerçekten çalışılması gereken bir konu. Hem satış olsun, hem oyuncu piyasasında kimler fırsat transferi olarak da kovalanabilir. Onlar bile çok önemli. Hatırlarsınız Fenerbahçe nesli konusunda çok baskı da oldu. Ben biraz önce bu oyuncuyu çözelim alalım oldu. Daha sonrasında Osimhen bir fırsat transferi olarak ortaya çıktı ve Fenerbahçe o dönemde ilerinin haftasını kapattığı için bu transfere giremedi bile. Yani dediğim gibi hani bu şans da işin içinde, her şey işin içinde, her şey olabilir.
1: Fenerbahçe ile
0: hazır olmak lazım. Her günde, her saatin bütün yöneticilerin ayırıyor olması lazım çünkü kolay değil.
1: Fenerbahçe ile alakalı son sorumu soracağım abi. Çünkü zaten sohbet etmeye devam edersek herhalde bir 3-4 saat daha ederiz gibi hissediyorum. O yüzden birazcık köşeli bir şekilde seni bırakmak istiyorum. Yani Fenerbahçe'de bir konuya seni kanalize etmek istiyorum ki şöyle haberler okuyorum. Yani sağ bek bölgesinde Oğuz Aydın ismini de hoca kullanacak diye. Hatta son hazırlık maçında 58. dakikada Mivović yerine sağ bekte değerlendirdi hoca Oğuz Aydın'ı. Böyle bir bekleyişin var mı? Yani hocanın tabii ki bunu daha önce Ferdi nezdinde onu bir bek oyuncusuna çevirdiğini biliyoruz ama Oğuz Aydın konusunda hele hele 10+4 varken sağ bekte de Semedo ismi de sonuç olarak 10+4 kuralından dolayı tartışılırken Mert Müldür de belki milli takım sürecinde 3-4 tane iyi oyuncu arasında gösterilse bile Fenerbahçe tarafıyla alakalı taraftarla yıldızının barışmaması konusunda Oğuz Aydın'dan böyle bir şey bekler miyiz, beklemeli miyiz?
0: Yani Oğuz Aydın'ı özellikle Mourinho çok o bölgelerde denedi. Bana göre biraz daha alışsa Oğuz kesinlikle daha da iyi oynar Oğuz Aydın o bölgede. Tabii ki de kolay değil. Doğal pozisyonu tam olarak orası değil. Biz hep Alanya'dayken de Fenerbahçe'ye geldiği ilk günlerde de hep ileride onu gördük. Bana göre ileride göze daha çok göz kamaştırıyor. Arka tarafta git geli yapması kolay değil. Bir de savunma yaparken hava toplarında ben sıkıntı yaşadığını görmüştüm. Sanırım geçen sene bir maçtaydı, spesifik olarak hangisi hatırlamıyorum. Oğuz Aydın girmişti oyuna. Mert Müldür'den yana kullanmamıştı tercihini Tedesco. Oradan bir kafa topu geldi. Hatta Oğuz o kafa topuna çıkamadığı için Fenerbahçe gol yedi ve maç berabere bitti diye hatırlıyorum.
1: Doğru.
0: Hani üçlü defansta belki o sağ kanat bek tarafta Oğuz biraz daha iyi olabilir ama sadece sağ bek açısından hani emin değilim. Fenerbahçe hava toplarında çok zayıftı geçen sene gelen yan toplardan. Hani bu orta açmaya müsaade etme olsun, ortaya açtıktan sonra kafa topunu rakibe bu kadar kolay bir şekilde kafa golü attırma olayı da olsun. Fenerbahçe sıkıntı yaşadı o bölgelerde. Sadece Skriniar iyiydi o taraflarda. Mert Müller de bence savunmada o kafa topuna ofansifteki gibi daha iyi çıkmıyor, daha iyi yükselemiyor. Yani boyu açısından tam olarak sağ bek Oğuz Aydın katkı veremeyebilir ama zaman zaman bence İsmail Kartal o bölgede kesinlikle maç özelinde olur veya ileriye dönük birazcık daha çok orada görmek istiyorsa biraz da orada ona fırsat verip o bölgede belki alıştırmaya da çalışabilir Oğuz Aydın'ı. Bakalım yani ama zaman zaman deneyecektir ve ben takımda kesinlikle Oğuz'un bu sene olacağını düşünüyorum.
1: Peki. O da deneyecektir. Peki ya yani tabii ki birçok şey konuşabiliriz ama evet. Çok kısa bir özet geçecek olursak Can Başak bizlere şunu söyledi. Yani Oğuz Aydın sağ bekte tabii ki denenebilir ama ana plandaki sağ bek oyuncumuz olacağını en azından şimdilik düşünmüyorum gibi. Evet. Ama aralarda tabii ki görebileceğimizi ifade ettim. Doğru muyuz abi?
0: Kesinlikle.
1: Tabii ki Dünya Kupası maçları da var. Daha doğrusu bugün bir maç yok ama oynanan 4 tane karşılaşma var. Ben biraz aslında oynanan karşılaşmalardan sonra senin tahminlerini merak ediyorum. Yani maç senaryolarını soracağım. Fransa-İspanya eşleşmesi var. Yarı finalin ilk ayağı. Yani daha öncesinde tabii ki turnuva boyunca hem Fransa'yı hem İspanya'yı da çeşitli yerlerde izlemişsindir ki genel olarak soruyorum. Yani bir spesifik sallıyorum işte Fransa-Fas maçında şöyleydi böyleydi gibi değil veyahut da İspanya-Belçika maçında bu buydu şeklinde bir soru değil ama Fransa-İspanya maçında futbol severler nasıl bir maç senaryosu izlerler diye sormak istiyorum. Çünkü senin futbol gözüne çok çok güvenen birisiyim. O yüzden de hani yatırım tavsiyesi olarak da verebilirsin. O bambaşka bir konu ama yani yine de bu yarı finalin ilk ayağında Can Başak nasıl bir maç bekliyor?
0: Fransa bana göre en zor rakibi şu ana dek herhalde zaten bir önceki tur Fas'tı. Fas'ın Fransa'ya karşı nasıl oynadığını gördük. Birazcık benim beklediğimden daha çok savunma yapmaya çalıştı Fas. Hani en kötü biz bir gol atarız veya sadece bir gol yeriz bir şekilde maç uzar. Veya 1-0 öne geçeriz, maçı tutmaya çalışırız gibi düşünce içerisindeydi. Ki Fas çok beğendiğim takımlardan biri. Hani başarısı kesinlikle tesadüf değil. Bir süredir birçok turnuvada gerçekten çok üst seviye performans da gösterdi. Fakat rakip Fransa olunca işler biraz değişiyor tabii ki de. Fransa'nın nasıl bir oyun oynadığı da turnuvanın başından beri ortada. Turnuvanın başından beri bana göre en az fire veren 4 takımdan bir tanesi.
1: %100
0: takımdan bir tanesi derken şöyle söyleyeyim. Dünya Kupası'nda herhalde ilk 4 son 4'e kalacak 4 takım dediklerinde çoğu kişinin aklında Fransa, İspanya, Arjantin bir de İngiltere'yi sayabiliriz. Zaten bu takımlar vardı. Nitekim de onlar şu an Final Four'a yani son 4'e kalmış oldular. Yani turnuvada ne kadar çok bazı sürpriz olaylar görmüş olsak da sonuç olarak bu 4 takım beklentisi yüksek kupayı kazanma anlamında bu 4 takım gene oraya gelmiş oldu ve büyük ihtimalle finali bu 4 takımdan 2 tanesi birbirine karşı oynayacaklar. Bireysel performansların çok öne çıktığı da bir turnuva gördük. İşte Mbappe'dir, Michael Olis'tir veya Messi özelinde Arjantin'deki en büyük lider olan kişi Messi de bu bireysel performans açısından büyük katkı gösterdi. Yani bireysel performansın öne çıktığı bu turnuvada ben Fransa-İspanya maçında da yine bu bireysel olarak biraz kamaştırabilecek oyuncuların yüksek performansıyla maç sonucunu etkileyeceğini düşünüyorum. Bir önceki gördüğümüz maçlar gibi değil de daha hareketli bir maç bekliyorum ben. Gol sayısının yüksek olabileceği, daha çok risklerin de alınabileceği bir maç olabilir. Tabii ilk yarıda erken gol olduğu takdirde bu dediğim ihtimal bence daha yüksek olur.
1: Şüphesiz.
0: Fakat dediğim gibi maç başladığı an o an nasıl bir oyun planları olur her iki takımında değişebilir. Ama benim düşüncem yüksek kalitede bir maç en azından izleyeceğiz gibi gözüküyor. Oyuncular da çünkü
1: seyircinin karnını doyacak diyorsun o maçta.
0: Evet yani oyuncular da biraz ritim de tutturdu. Bir süredir de oynuyorlar. Sona doğru da geldik artık. Birazcık da daha da göze çarpmak isteyen hani insanların gözünü kamaştırmak isteyen oyuncular da olacak. Sonuçta bütün dünyanın izlediği artık 2-3 maç kaldı izleyeceği. Bakalım Arjantin-İngiltere kısmında da ben İngiltere'yi bir adım önde görüyorum Arjantin'e kıyasla. İngiltere'de bireysel performansta Bellingham çok öne çıkmaya başladı. Aynı şekilde bence Arjantin'de zaten bunu epeydir görüyoruz. Dün Alvarez de çok güzel bir gol attı. O da ben de varım burada dedi bu turnuvada.
1: Gerçekten öyle.
0: Evet, sadece birkaç oyuncuyla beraber değil, ben de varım dedi. Yani maçların heyecanlı olacağını düşünüyorum. Fakat İngiltere'yi bir adım önde görüyorum. Fransa, İspanya'da da Fransa'nın karşılaşacağı en zor maç olacak bu. İspanya bence birazcık daha belki şey açısından, hani turu geçme açısından daha dezavantajlı. Yani underdog diyeceğimiz pozisyonda olsa da bu İspanya bu maçları birçok kez oynadı. Çok unorthodox bir oyun oynayarak da Fransa'yı egale de edebilir. Yani Fransa'nın gerçekten işi kolay olmayacak. Öbür maçlardaki gibi daha rahat geçmeyecek ve hani bireysel performansların öne çıkmadığı takdirde Fransa bence çok büyük problem yaşayacak.
1: Peki o zaman şöyle bir soru sorayım. Yani olası işaret ettiğim final maçı nedir ve finaldeki sonuç ne olur diye sorayım. Son sorum olsun.
0: Benim düşüncem Fransa-İngiltere final oynar gibime geliyor. Ben geçen Dünya Kupası'yla aynı finalin oynayacağını düşünüyorum üst üste. O yüzden Fransa-İngiltere demek istiyorum. Fransa-İngiltere finali de ilginç bir final olur. Hani her şey olabilir maç. Öbür tarafa da, her iki tarafa da gidebilecek bir maç. Yani seyir keyfi açısından da yüksek bence bir maç olur. Bu saatten sonra da zaten öyle olmasını ümit ediyoruz. Son aşamaya geldik ve 4 tane de gerçekten çok ciddi ve iyi bir takım var. Bu yüzden hani seyir keyfinin yüksek olduğu maçlar olduğu sürece benim için problem yok. Kim kazanırsa da kazansın ama Fransa ve İngiltere'nin ben final oynayacağını düşünüyorum. Arjantin birazcık hani çekirge bir zıpladı, iki zıpladı hani artık.
1: Evet bence de.
0: İkinci de birazcık dördüncü de problem yaşayabilir. Yani dün İsviçre maçında da ben şöyle düşünüyorum. Hani İbri artık İsviçre'ye geçmiş gibiydi maçın bir yerinden sonra. İsviçre çok net gelmeye başlamıştı ve golü de buldu. Devamı da geliyordu açıkçası. Sonra bir kırmızı kart oldu. Tabii hani nasıl bir kırmızı kart vesaire o çok tartışılır da tartışılmazdı ama olan oldu. Kırmızı kart sonrasında Arjantin tabii ki de avantajlı duruma geçti ve maçı uzatmalarda iki gol dağıtarak bitirmeyi başardı. Bu sefer İngiltere özelinde belki bu kadar da şanslı demeyeyim de hani işlerin onların elinde bu kadar da fazla gideceğini ben düşünmüyorum. İngiltere daha zor bir takım oynadıkları takımlara kıyaslarsak. Arjantin için de büyük bir test olacak bu. Bu turnuva özelinde. İyi olan inşallah kazanır ve güzel bir maç izleriz finalde.
1: Öyle i̇nşallah olur. Abi gerçekten gerçekten de %100 katılırım dediklerine. Peki şunu sormak istiyorum son olarak. Son soru bu tabii ki futbol yorumundan ziyade Canbaş'a sorduğum bir soru. Kalbin hangi takımdan yana? Yani sen bu dört takım arasında bir tane takımın formasını giyecek olsaydın hangi takımın formasını giyerdin diye sormak istiyorum abi.
0: Ben İspanya'nın formasını giyerdim. İspanya'yı hep beğenirim, hep de çok severim. Yakışır onlara bu sene de Dünya Kupası'nı almak. Ben yakıştırdığımı da düşünüyorum, beğeniyorum da. Topçuları da çok beğeniyorum. Yani bu sene onlar kazanırsa birazcık daha mutlu olurum diyeyim yani.
1: Abi aynı sayfadayız. Ben de zaten biliyorsun ki İspanya'nın büyük fanıyım. Bir şekilde getireceğiz kupayı.
0: Vallahi öyle yani. Kolay da değildi bana göre. İspanya'nın yolu da kolay değildi. Gruplarda da yani Yeşil Burun'la beraber kaldığında birçok kişi hani İspanya'yı belki gözünde birazcık düşürmüş olabilir ama Yeşil Burun'da sıkıntı yarattı. Yaratmadı da demem yani. Ve hani çok üst düzey kendilerine kıyasla beklentinin üstünde bir performans gösterdiler. Aynı şekilde o grup başlarında yanlış hatırlamıyorsam Uruguay da o gruptaydı.
1: Evet.
0: Ne kadar kötü bitirmiş olsa da Türkiye gibi Uruguay da çok tehlikeli bir takım. Kolay değil. Hata da yapabilirdi İspanya buralarda. Portekiz'i zaten elediler. Belçika'da tam form tutmuştu. Amerika gibi güçlü gelmiş, arkadan güçlü gelmiş bir takımı da 4-1'lik bir skorla mağlup ettiler. Senegal'e karşı arkadan geldiler. Belçika'da tam dark horse durumuna gelmişti. Yani şöyle diyelim,
1: dark horse plase takım diyelim. Plase takım.
0: Bile oynayacak. Belki pozisyonu da kendine yaratabilirdi. Hani arkasına havayı alıp, gazı alıp. Fakat İspanya ona da izin vermedi. Öyle de böyle. O yüzden ben İspanya'nın kazanması şeyde etmez beni. Hani memnun etmez de demeyeyim. Hak etti de derim. Zaten buralara kadar gelmek hangi aşamada olursa olsun, hangi takımla oynuyorsunuz oynayın hiç kolay değil. Dediğim gibi hani birazcık daha mutlu olurum onlar. Yani o, peki. Yani o, kazanırsa.
1: Peki. Can çok çok çok teşekkür ederim abi.
0: Ben çok teşekkür ederim. İyi yayınlar diliyorum.
1: Çok size. Keyifli bir sohbetti abi. Sağ ol var.
0: Öyle gerçekten. Hoşça kal. Görüşmek.
1: Evet, bir tane eleştirimiz gelmiş. Güzel. Özcan Bey yazmış. Demiş ki yani biraz tarih bilinci olan, biraz siyaset takip eden bir Türk evladının Avrupa'da hiçbir takımla gönül bağı kurmasını anlayamıyorum demiş. Benim gönlüm bu yüzden Arjantin'den yana demiş. Ama yani sizin de görüşünüze saygı duyuyorum. Sevgi meselesi sonuçta diye çok güzel aslında. Güzel bir eleştiri gelmiş. Yani ben birazcık açıkçası bir sene İspanya'da yaşadığım için, beni de çok güzel ağırladıkları için böyle bir sebepten dolayı İspanya'yı destekliyorum. Yoksa normal şartlarda böyle sonuçta Avrupa'da oynayan takımlarda ya da başka dünyanın neresinde olursa olsun bir takımda böyle oyuncu tutmayı severim ben genelde. Yani bir takım taraftarından ziyade, ama özellikle mesela NBA'de bir oyuncu tuttuğum için mesela o takım tuttuğum olur. Ama buradaki benim hani desteklemem sebebim tamamen bununla alakalı bir durum. Ondan dolayı da eklemiş olayım en azından. Şöyle bakıyorum, Galatasaray'la alakalı böyle bir eleştiri mesajı gelmiş Bülent Bey'den. Bakıyorum yani tabii ki Galatasaray taraftarı şu anda transfer istiyor, çok çok haklı bir eleştiri, ama yani şöyle de diyelim, bir kez daha tekrar edeyim, bugün içinde söylemiştim zaten, Bülent Bey size de belki iletmiş de olabilirim, ama yani eğer yaprak kımıldamayan takım Fenerbahçe, Beşiktaş veya Trabzonspor olsaydı bu eleştiri çok daha aslında isabetli bir eleştiri olurdu, ama Avrupa ön elemesi oynamayacak bir takımın tabii ki bence de bir iki hamle olsaydı daha doğru olurdu, ama yine de biraz daha temkinli yorumlar yapmak sanki bu evrede daha akılcı geliyor bana. Ama tabii ki taraftar transfer ister, taraftar heyecan ister, taraftar transferle beraber yaşar. Ben de hatırlıyorum. Ben de tuttuğum takımın transfer penceresinde çocukken her gün o gazeteyi alıp her gün o gazetedeki haberlere bakıp hayaller kurardım. O yüzden de çok net anlayabiliyorum. Yani taraftar demek bu demektir zaten. Taraftar demek, taraftarlık bir his işidir ve siz maçlar olmadığı dönemde de taraftarlığınızı bir kenara bırakmazsınız. Devam edersiniz. Yani aklınızın bir köşesinde onu düşünmeye devam edersiniz. Böyle bir histir bu. Ya, o yüzden de yani bütün dinleyicilerimizin, bu tarz belki Galatasaraylı dinleyicilerimizin bu tarz eleştirilerine de %100 katılırım. Yani katılmamak elde değil. Sadece demek istediğim şey, biraz empati kurulacak olsaydı Galatasaray'ın başarısı ve ön eleme oynamamasından dolayı en tolere edilebilir transfersizlik Galatasaray'da olabilirdi diyorum. Yoksa tabii ki sizinle de belli kısımlarda, her cümlenize katılmasam da, hemfikir olduğum taraflar var. Tabii bugün çok çok fazla bağlantı yaptık. Birçok farklı ses duyduk. Trabzonspor konuştuk. Uzunca bir Trabzonspor konuştuğumuz bir sekansımız vardı. Başta Galatasaray'la başlamıştık tabii ki programımıza. Sonrasında Trabzonspor'u bugün demin de söylediğim gibi uzunca değerlendirdik. Beşiktaş kısmında bugün birazcık az konuştuk. Yani dün zaten Beşiktaş ağırlıklı bir yayındı. Çok fazla Beşiktaş konuşmuştuk. Bugün de Emre abiyle bir 10 dakika güzel karşılıklı bir sohbet ettik. Sonrasında Fenerbahçe'yi konuştuk Can Başak'la beraber, ki kendisiyle Dünya Kupası hakkında da, eşleşmeler hakkında da birazcık sohbet ettik. Hangi tarafı desteklediğini sordum. O da benimle beraber İspanya saflarında yer alıyormuş. Yani doğrusunu söylemek gerekirse, yani Fransa-İspanya eşleşmesinde favori Fransa. Ama yani futbol bambaşka bir oyun. O gün favorinin kazanmasını gerektiren de bir oyun değil. Birçok farklı metrik sahada gözükebiliyor ve farklı etkilerle takımlar o günlük performanslarla da çok daha farklı noktalara çıkabiliyor. Bunu da çok net bir şekilde gözlemliyoruz. Özellikle bu kadar sürprize gebe bir Dünya Kupası'nda. Evet, yarı final aşamasında daha fazla tahmin edilebilir kişiler çıktı, takımlar çıktı, ama turnuva boyunca çok fazla sürpriz izledik. Ki göreceğiz. Yani Fransa-İspanya maçında tabii ki ben İspanya'yı bayağı koyu bir şekilde destekliyorum. Ama Fransa'nın da bireysel yeteneklerinin hakikaten altını çizmek lazım. Didier Deschamps'ın bu bireysel yetenekleri en azından belli bir çizgi, yani çizgi demeyeyim, structure demek istiyorum, ama bunun Türkçe çevirisinde de şöyle diyelim, şema diyelim. Yani belli bir şema içerisinde bu oyuncuların bireysel yeteneklerini de kullanmayı bilmesi ve aynı zamanda kolektif bir oyun oynatmasıyla da beraber bence başarılı bir turnuva geçiriyor. Hocayı bu turnuvada çok övebilirim. Diğer turnuvalara da başarı olsa da futbol anlamında bu kadar fazla övebileceğim bir teknik adam değildi benim Didier Deschamps. Fransa'yı bir tık daha avantajlı görüyorum İspanya önünde, her ne kadar tarafımız İspanya olsa da. Öteki eşleşmeyi de değerlendirecek olursam, yani İngiltere-Arjantin eşleşmesinde her sonuç çıkabilir ki zaten Fransa-İspanya maçında da hakeza öyle. Ya ben futbol anlamında bilmiyorum ama sanki Jude Bellingham'ın da yükselen performansıyla beraber bu sefer sanki İngiltere'nin, yani Arjantin karşısında avantajlı olacağını düşünüyorum. Yani Fransa-İngiltere veyahut da gönül ister İspanya-İngiltere finalini görürüz

0: bence çok güzel bir turnuva oluyor. Bilmiyorum, çok eleştirildi tabii ki. Yani Türkiye'mizin her şeyden önce çok erken elenmesi hepimizi çok üzdü. O yüzden de belki turnuva biraz hevesimizi kırdı da diyebiliriz. O yüzden çok daha fazla eleştiriliyor ama ben yine de bir en azından futbol yorumcusu da olarak bir başka taraftan baktığım zaman turnuvanın asla kötü bir turnuva olduğunu düşünmüyorum. Tabii bir de final maçında görmek lazım. Çünkü çıta çok yükseğe kondu. 2022 finalinde Arjantin-Fransa maçı bana sorarsanız benim canlı izlediğim en acayip Dünya Kupası finaliydi. Dünya Kupası maçıydı da diyebiliriz. Tabii ki Türkiye'nin 2002 yolu harici konuşuyorum. Orada çok büyük bir tarafız. O yüzden de onları dışarıda bırakarak tabii ki bunu söyleyebilirim. Tabii çok konuştuk. Biraz gevezelik ettik. Bu hafta sonunda hakikaten herhalde bana doymuşsunuzdur diye tahmin ediyorum. Bütün dinleyicilerimize gerçekten teveccühlerinden dolayı bir kez daha teşekkürlerimi iletmek isterim. Bütün konuklarımıza da hakeza. Bugün stüdyo konuğumuz değerli kız arkadaşıma da selamlarımı yollayayım. O da kendisi de bugün bizi dinledi. Kendisi de Fransa saflarında yer alıyor bu arada. Yarı final eşleşmesinde hakikaten karşı saflarda yer alacağız. Neyse, şaka bir yana artık kapatalım. Çok konuştuk. Sağlıcakla kalın ve hoşça kalın.
1: Can Genç'le hafta sonu sona erdi.
2: Radyo Gol. Türkiye'nin en genç spor radyosu.
3: Kim ne dedi?
4: Dici Futbol'dan herkese selamlar, sevgiler. Ben Muzaffer Canbedir, Yakup Çınar'la beraberiz. Yakup abi hoş geldin.
5: Hoş bulduk. Dici Futbol'da bu kez canlı yayında. Tam da böyle sıcak gündemin ortasında bir taraftan transfer, bir taraftan fikstür çekimi belli oldu. Evet. Özellikle derbi haftaları çok merak ediliyordu. Sıcak gündemin ortasında canlı yayındayız. Buradan tabii ki çağrı yapalım. Yayına gelecek insanlardan önce bir beğeni çağrısı yapalım. Sonrasında kanala abone olurlarsa zaman zaman böyle sıcak gündemde özellikle Galatasaray transfer gündemine dair gelişmelerle canlı yayında olacağımızı belirtelim.
4: Yani bu ara canlı yayınlar hem iyi izleniyor hem gündem hareketli. Dediğin gibi transfer gündemi var. Özellikle hem taraftarların beklediği ama tabii konuşacağız birazdan. Galatasaray'da özellikle bu arada şunu da hatırlatayım. Süper chat gönderirseniz Yakup Çınar'a sormak istediğiniz sorular varsa onları da tek tek ekrana getireceğim. Okuyacağım. Sizin adınıza seslendireceğim. Galatasaray taraftar transfer konusu açılınca açıkçası çok da mutlu değil. Fikstür çekildi. Fikstürle istersen başlayalım, sonra transfer konularına geliriz. Sayın Aziz Yıldırım'ın bazı söylemleri vardı. Hep biz ikinci maçı kendi o tarafta oynuyoruz diye. Bu sefer işler değişti. İlk maç
5: şeyde, Kadıköy'de.
4: İlk maç mı Kadıköy'de fikstürde?
5: Özür dilerim. İlk maç Ramspark'ta, ikinci maç deplasmanda.
4: Kadıköy'de.
5: Yani Aziz Yıldırım'ın istediği oldu.
4: Oldu, evet.
5: Oldu.
4: Burada yani bir şey arıyor musun peki?
5: Yok abi, bunun altında ben bir şey aramıyorum ama yıllardır Fenerbahçe taraftarı bir şeyler arıyordu ki. Şunu söyleyeyim Muzaffer.
4: Söyle.
5: Okan Buruk'un gelişiyle birlikte zaten Kadıköy'de Ramspark'a dönmüştü. Son 5 deplasmanda Galatasaray kaybetmedi. 3 galibiyet aldı, 2 beraberlik aldı. Yani Galatasaray için deplasmanda ya da Ramspark'ta oynamasının çok değişen bir tarafı yoktu Fenerbahçe derbilerinde. Son yıllarda Galatasaray'ın o kadro üstünlüğü net bir şekilde, ki Galatasaray kendi sahasında kaybetmesine rağmen İsmail Kartallı Fenerbahçe'yi 10 kişiyle kaybetmişti Galatasaray. Evet. Ama Kadıköy'deki üstünlüğü son 5 yılda net olarak ele almıştı Galatasaray. Evet, Aziz Yıldırım döneminde o 20 yıllık bir süre vardı. Fenerbahçe hiçbir şekilde kendi sahasında Galatasaray'a kaybetmiyordu. Ama Okan Buruk'un gelişiyle o derbi karnesi tamamen Galatasaray'ın lehine gelişmişti. Bu sene de benzer bir durum olsaydı yine speküle edilecekti. O yüzden avantaj ya da dezavantajlı olarak görmüyorum. Kimin kadrosu iyiyse, kimin performansı iyiyse o derbileri o takım kazanacak. Galatasaray bu derbileri Kadıköy deplasmanında kazanırken hep daha iyi kadrolarla çıktığı için kazandı. Icardi ile kazandı, Osimhen ile kazandı. İyi performans gösterdi ki hani Yasin kollara rağmen kazandı Galatasaray Fenerbahçe deplasmanında. O yüzden hani bunun bir dezavantaj olduğunu düşünmüyorum. Sonuçta 9. haftada Galatasaray kendi sahasında oynayacak. Ligin ikinci yarısındaki derbide de Kadıköy deplasmanına gidecek. Dediğim gibi yine burada kadrosu iyi olan, iyi futbol oynayan taraf kazanacak.
4: Şimdi kadrosu iyi olan takım derken

0: Fenerbahçe Mason Greenwood transferiyle çok ciddi bir atak yaptı. Gerçekten çok iyi bir transfer olduğunu düşünüyorum Greenwood transferinin. Özellikle Fenerbahçe medyasına da baktığımızda Fenerbahçeli yorumcular tarafında ve taraftarlar üzerinde de Osimhen seviyesinde bir transfer olduğu, 24 yaşında.
1: Seviyesinde demeyelim de
0: Niye?
1: yani bu ligin ikinci adamı olur
0: Birinci
1: Muzaffer.
0: Osimhen mi olur?
1: Birinci hala Osimhen abi.
0: Abi
1: Yani
0: çok iddialı değil mi bu?
1: iddialı değil mi değil yani böyle bir gerçek var. Sen şimdi tamam Greenwood potansiyelini daha yukarıya taşıyabilir. Manchester United altyapısından çıktığı dönemde işte o dönemin altın çocuğu olarak görünüyordu.
0: Evet.
1: Özel hayatındaki bazı durumlar bir şekilde performansını etkiledi ama 2 sezondur Marsilya'da inanılmaz performans ortaya koydu. Hem gol hem asist anlamında. Hani şimdi Musapa'ya Nene'ye sevinen Fenerbahçe taraftarı Greenwood'u görünce tabii ki kral muamelesi yapacak. Gayet doğal. Geçmiş yıllarda da ben bunun eleştirisini hep yaptım. Çünkü Fenerbahçe şampiyonlukları kaybettiğinde, derbileri kaybettiğinde hep yapıdan bahsetti. Hep hakem performanslarından bahsettiler ama Galatasaray'ın hep daha iyi kadrosu vardı. Ama bu sezona baktığın zaman Aziz Yıldırım bence Greenwood transferiyle gerçekten fark yaratıyor. Ki transfer hala bitmedi ama bitme ihtimali
0: Bitme
1: gerçekten
0: gözüyle bakılıyor artık.
1: yüksek, yüksek. Hakan Safi'nin görüştüğü bir isimdi. Aziz Yıldırım ya onlar görüştü biz almayalım da diyebilirdi ama
0: Evet.
1: öyle yaklaşmıyor. Bence olması gereken de bu. Bu ligin kalitesinin artması gerekiyor. Burada Milat Icardi transferiyle başlamıştı. Dursun Özbek'in ilk seçildiği dönemde Erden Timur'un Icardi transferiyle birlikte ligin seviyesi bambaşka bir yere geldi ki sonrasında hep Fenerbahçe'de, Beşiktaş'ta Galatasaray kadrosunu yakalayabilecek transferler yapmaya başlamıştı ama hep gerisinde kaldı. Ben hala söylüyorum. Bunu ilk günde söyledim bu transfer dönemi başlarken. Evet Galatasaray şu anda transferde ağır alıyor. Taraftar bu yüzden eleştiriyor ki yönetimin yanlış yaptığı noktalar da var. Onları da dile getireceğim. Ama hep Fenerbahçe'nin bir adım önünde olacak. Bunu transfer dönemi bittiğinde daha net olarak anlayacağız. Çünkü Galatasaray'ın gündeminde gerçekten bugün bu transferler gerçekleşmiyorsa ya da bir süreç varsa bu transferler zor olduğu için çok yüksek maliyetler olduğu için belli süreçleri kapsadığı için. Şimdi Greenwood transferi bugünden yarına biten bir şey değil.
0: Tabii
1: Hakan Safi'nin
0: uzun zamandır
1: görüştüğü,
0: uğraşılıyor.
1: anlaştığı bir isimdi. Ama sonrasında da şimdi mesela sosyal medyada haber çıkıyor Greenwood bitti diye Fenerbahçe yalanlıyor mesela.
0: Yani orada yalanlama işi birazcık şöyle oldu. Benim oradan anladığım şey şu. Şimdi özellikle sanıyorum burada sosyal medyada da baktığımda Yağız Sabuncuoğlu üzerinden şimdi işte şöyle bir haberi vardı. Tadiç ve Ceko'nun oturduğu villa Greenwood için işte kiralandı. Sözleşme detaylarına eklendi vesaire diye. Ki bu haber çıkmadan önce de Aziz Yıldırım ve yönetimi için şöyle bir şey söyleniyordu. Hani oyunculara çok da el bebek gül bebek sözleşmeler yapılmayacak yönünde. Şimdi bu haberler çıkınca Greenwood'a işte ev tutuldu vesaire. Ben onun yalanlandığını düşünüyorum. Sanki Greenwood transferinin yalanlanması değil de
1: Tabii canım
0: hani
1: Greenwood ya.
0: orada hani oyunculara biz böyle gelen oyunculara yok ev kiralıyoruz, sözleşme yapıyoruz, ev tutuyoruz gibi bir durum yok. Böyle haberlere itibar etmeyin gibi anladım ben yani. Ama tabii şey anlayanlar da olmuş hani yönetim galiba Greenwood'u yalanladı diye ama ben öyle olduğunu düşünmüyorum tabii.
1: Evet abi yani bir süreç bunlar kolay değil. Tabii ki dediğim gibi Galatasaray yönetimi Fenerbahçe'nin hep bir adım önünde olduğu, her sezon yaptığı transferlerle fark yarattı. Ben bu dönemde de geç kalınsa bile o farklılığın yaratılacağını düşünüyorum ki Galatasaray'ın listesinde öyle oyuncular var. Bu arada fikstür çekildi ama
0: Evet.
1: fikstürde yaşanan bir olay var ki az önce sosyal medyada benim önüme düştü. Onu da konuşmak istiyorum. Galatasaray'ın ikinci başkanı Sayın Metin Öztürk elini Barış Göktürk'e uzatıyor ve Barış Göktürk orada elini çekiyor.
0: Öyle mi? Görmedim ben
1: Evet,
0: onu.
1: şu an sosyal medyada muhtemelen en çok konuşulacak konulardan bir tanesi. Abi çok yanlış. Bak bunu Metin Öztürk de yapsa ben burada eleştirirdim. Şimdi siz Fenerbahçe kulübünü temsil ediyorsunuz. Orada bugün Fenerbahçe büyük bir camia ise Galatasaray büyük olduğu için Fenerbahçe büyük. Şimdi Barış Göktürk vizyoner bir adam diyoruz. Tamam mı? İşte kendisini çok iyi yetiştirmiş diyoruz. Ama sen fikstür çekimine geliyorsun. Metin Öztürk sana

0: elini uzatmasına rağmen, yaş olarak
1: elini havada mı bırakıyor?
0: Senden büyük olmasına rağmen elini çekiyor. Ne yapıyor? Taraftara oynuyor. Abi bunu sen yaparsan sen kaybedersin. Sen sportif olarak sahada cevabını vereceksin.
1: Böyle yapıyor, elini göğsüne
0: abi bu,
1: götürüyor.
0: Bu bir saygısızlık. Bunu yapamazsın, yapmamalısın. Bunu Galatasaraylı yönetici de yapsa ben burada eleştiririm. Yanlış bir şey. Fenerbahçe'yi böyle mi temsil edeceksiniz? Sen yapacağın transferlerle, alacağın skorlarla, sportif başarıyla Fenerbahçe'yi temsil etmen gerekiyor. Sen daha dün Fenerbahçe'de yönetici oldun. Ama zaten bunu dile getirmişti. O zaman da eleştirmiştim. Ne demişti Barış Göktürk? İşte ben Metin Öztürk'ün elini sıkmayacağım.
1: İşte onu söylediği için muhtemelen bugün karşı karşıya geldiğinde...
0: Çok yanlış bir tutum. Çok yanlış bir tutum. Bence bunu Fenerbahçeli isimlerin de eleştirmesi gerekiyor. Ben Aziz Yıldırım'ın dahi bu konuyla alakalı Barış Göktürk'e mutlaka tepki göstereceğini düşünüyorum.
1: Yani Barış Göktürk'ün bu Kulüpler Birliği'ndeki meseleden sonra herhalde sanıyorum ki aldığı Twitter, yani Fenerbahçe taraftarlarından aldığı Twitter etkileşiminden etkilenmiş olacak ki.
0: Abi o da doğru değildi. Trabzonspor Başkanı çıktı dedi ki kardeşim burada böyle bir şey yaşanmadı. Bak bunu sosyal medyayla yapan herkes kaybediyor. Ali Koç döneminde bu çok yapıldı. Biz bunu hep eleştirdik. Ya sizin bugün Aziz Yıldırım doğru işler yapıyor. Doğru transferler yapıyor. Aziz Yıldırım da Greenwood şovunu yapabilirdi ilk günden itibaren. Kardeşim biz Greenwood'u alıyoruz. Greenwood yaklaştı bize. İşte fedakarlık yapıyor, şöyle yapıyor, böyle yapıyor. Bunu kimse söylemiyor mesela. Aziz Yıldırım'a yakın olan insanlar da söylemiyor. Ne diyorlar? Greenwood pahalı bir transfer.
1: Evet.
0: Ve Fenerbahçe bunun için emek veriyor. E sen şimdi Kulüpler Birliği'nde Metin Öztürk'ün uzattığı eli sıkmıyorsun abi. E taraftarı kutuplaştırıyorsun abi. Ya bu iyi bir şey mi? E kaybeden sen olacaksın. Barış Göktürk kaybedecek bu durumdan dolayı. Metin Öztürk onun büyüğü olmasına rağmen elini uzatıyor. Hani elini uzatmasa deriz ki tamam bak selamlaşmadılar ya da birbirlerinin ellerini sıkmadılar. E Türk futbolunu kaosa bunlar götürüyor abi. Sonra gazetecilere laf atıyorlar. Gazeteciler işte kulüplerin şovmenliğini yapıyor. Kulüpleri savunuyorlar. Yok bize şöyle yapıyorlar, böyle yapıyorlar. Çok yanlış bir tutum. Ve herkesin bu tutumu eleştirmesi gerekiyor abi. Net söylüyorum.
1: Yani bu görüntü zaten
0: abi çok kötü
1: çok
0: bir görüntü.
1: Gündem olacaktır ve bunun üzerine sorular da sorulacaktır. Sayın Barış Göktürk'e de sorulur, Metin Öztürk'e de sorulur. Nasıl bir cevap verecek bilmiyorum.
0: Abi bunun cevabı yok
1: yani
0: ya.
1: Ne diyebilir
0: bu
1: ki
0: bir
1: zaten?
0: Kere saygısızlık abi. Yani Barış Göktürk'ün yaptığı büyük saygısızlık. Kim olursa olsun ya. Rakibin abi tamam da sen şimdi Galatasaray derbisi oynayacaksın, deplasmana geleceksin. Seni yine kapıda karşılayacaklar. Saadettin Saran'ı Galatasaraylı yöneticiler kapıda karşılamadı mı abi?
1: Evet.
0: Saadettin Saran olduğu için değil abi. Fenerbahçe'nin başkanı Saadettin Saran olduğu için o saygıyı gösterdi. Ama siz bunu yapıyorsanız ve taraftara oynuyorsanız yarın kötü sonuçlar geldiğinde o zaman ben göreceğim Sayın Barış Göktürk'ü. Ona bu eli hatırlatacaklar.
1: E tabi abi, yani sezon başında yaptığın eylemler, konuştuğun cümleler, kelimeler hepsi sezon içerisinde karşına geliyor. Sadece Barış Göktürk üzerinde söylemiyorum ama hani örnek olarak mesela şimdi Kulüpler Birliği'nde Yüksel Yıldırım'la yaşandığı iddia edilen olay. Şimdi senin mesela Samsunspor'u çıkıp eğer bir puan kaybedersen ne konuşabilirsin?
0: Sen Samsunspor'u motive ettin Barış Göktürk. Yani Samsunspor'la
1: ki
0: zaten
1: Yüksel Yıldırım da buna hazır, kabul
0: yani,
1: edelim.
0: Aynen öyle
1: Yani
0: abi.
1: Fenerbahçe'ye karşı.
0: Samsunspor maçlara Barış Göktürk'ün bu demeçlerinden sonra daha motive çıkacak. Ya Muzaffer, Okan Hoca Göztepe maçından sonra Kocaeli ile alakalı bazı açıklamalar yaptı. Kocaeli'ni motive etti. Bunu herkes eleştirdi. Biz de eleştirdik. Gerek yok abi bunlara. Şimdi daha sezon açılmadan yeni bir kriz.
1: Kapıda şu an.
0: Kapıda değil başladı abi.
1: Başladı.
0: Böyle bir şey olmaz. Sence Aziz Yıldırım olsaydı Metin Öztürk'ün elini sıkmaz mıydı?
1: Sıkardı.
0: Sıkardı abi.
1: Aziz Yıldırım sıkardı canım. Niye sıkmasın?
0: İşte bu acemilik abi, acemilik. Böyle olursa başarılı olamıyorsunuz. Sosyal medyadan yaşanmamış olayları yaşanmış gibi gösterdiğiniz zaman başarılı olma ihtimaliniz yok. Ali Koç'un başarısızlığın en büyük nedenlerinden bir tanesi bu. Gördüm, sinirlendim, o yüzden anlatmak istedim. Yoksa burada bizim gündemimiz

0: Galatasaray'a ve Galatasaray transfer gündemi.
1: Aynen öyle. İstersen yavaş yavaş zaten Galatasaray gündemine geçiş yapalım. Süper chatler de geliyor. Onları da birazdan ekrana getireceğim ve...
0: Yeni sezon açılışıyla istersen bir başlayalım mı?
1: Başlayalım abi. Buyur lütfen.
0: Yani,
1: söz sende.
0: Galatasaray taraftarı Galatasaray yönetimini eleştiriyor.
1: Hem de çok ciddi bir şekilde.
0: Evet abi. Eleştiriyor. Şimdi haklılık payı var mı? Var. Hangi konularda onu söyleyeceğim. Şimdi normal şartlarda... Şunu söylediğiniz zaman ya Dursun Özbek 4 sene üst üste şampiyon oldu ve dünya yıldızları getirdi. Ve her sezon işte ilk sezonunda 30, ikinci sezonunda 30, üçüncü sezonu 60 milyon euro, son geçen sezon 160 milyon euro bonservis harcaması yaptı. Dursun Başkan çıktı dedi ki kardeşim yaptıklarımız yapacaklarımızın garantisidir. Biz bu sezonda sadece kiralık oyuncu almayacağız, bonservis alacağız. Bonservisle de oyuncu alacağız ki evet. Hedefler o yönde. Galatasaray dünya yıldızı getirmek istiyor. Fark yaratacak, Şampiyonlar Ligi'nde fark yaratacak oyuncular getirmek istemiyor. Ama taraftarın eleştirdiği nokta ne? Bir, Icardi. Abi Icardi Haziran'da buradan çıktı gitti. Bugün 50 gün geçti. Icardi problemi hala çözülemedi. Galatasaray bunu bu konuyu eleştirir abi.
1: Tabii.
0: Galatasaray'ın bu süreci nihayete erdirmesi gerekiyordu. Devam ediyorsa ediyor, etmiyorsa etmiyor. Hala kafalarda soru işareti var. Icardi devam edecek mi, etmeyecek mi? Bu süreci Galatasaray yönetimi kötü yönetti. Bu yüzden taraftar eleştiriyor, sonuna kadar haklı. Ona bir şey diyemezsin. İki, ya Temmuz ayı gelmiş. Sonuçta kontenjan oyuncusu diye bir durum söz konusu. Sen bu kontenjan oyuncusunu Türkiye Futbol Federasyonu bu kararı vermeden de gerçekleştirebilirsin. İki sezon önce mesela benzer durumlar vardı. Galatasaray çat diye sessiz sedasız bir şekilde Fenerbahçe'den Batshuayi'yi aldı. Bir ay boyunca rahatladı. Kimse sesini çıkarmadı. Demek ki bak sessiz sedasız böyle yıldızlar transfer edecek dedi Galatasaray taraftarı ve sesini çıkarmadı. Sen bunu da yapmadın. Yani bu transferi de gerçekleştirmedin. O yüzden Galatasaray taraftarı eleştiriyor abi. Gayet de haklılar. Üçüncüsü Dursun Başkan sezonun açılışında. İşte bir gün önceden gazeteciler haber verdiler. Dursun Özbek açıklamalarda bulunacak dediler. Oraya gelen gazeteci eğer ona soru soramıyorsa taraftar bunu eleştirir. Tabii. Ben çünkü Icardi'nin durumunu merak ediyordum, bunu soracaktım. 10 numara transferini merak ediyordum, bunu soracaktım. Şimdi iletişim tarafında da sıkıntı var. Yani Galatasaray bu kadar başarılı olmasına rağmen 4 sezondur. En büyük sıkıntıyı iletişimde yaşıyor ve yaşamaya da devam ediyor. Ben şu anda hala Galatasaray'ın iletişimden sorumlu yöneticisinin kim olduğunu bilmiyorum abi. Sesini duymadım. Bak şimdi Barış Göktürk bu hareketi yaptı. Muhtemelen Metin Öztürk tabii ki orada konuşacak ama bundan sonraki süreçte bu sezon Galatasaray adına son 4 sezondan daha zor geçecek.
1: Tabii.
0: Çünkü Beşiktaş iyi kadro kuruyor, Fenerbahçe iyi kadro kuruyor.
1: Trabzonspor da aynı şekilde.
0: Senin yani sadece sahada iyi kadro kurman yeterli değil. Senin sana yapılan haksızlıklara karşı da tepki verebilecek yöneticilerin olması gerekiyor. Başkan bunu belli ölçülerde yapabiliyor ama abi başkan da sürekli ceza alıyor bu sefer.
1: Tabii.
0: Bunu Galatasaray'ın içindeki yöneticilerin yapması lazım. Öyle olmayınca da taraftar eleştiriyor ama bir taraftan Galatasaray'ın resmi anlamda transfer teklifi yaptığı oyuncular var. Onu söyleyelim. Onun dışında da yeni sezon başladı Galatasaray'da Okan Buruk yönetiminde. Salı günü antrenmandaydık. Osimhen bu akşam İstanbul'a geliyor. Yarından itibaren takımla birlikte çalışmalara başlıyor. Lemine konusu çözülemedi. Sözleşme imzalamadığı için antrenmanlara çıkamıyor. Büyük ihtimal kendisiyle 2 yıllık yeni bir sözleşme imzalanacak. Ve o da işte birkaç gün sonra takımla beraber çalışmalara başlayacak. Salay milli takıma gitmişti. Dünya Kupası öncesinde 13'ünde dönecek takıma. Milli futbolcular ve A milli takımının futbolcuları ve diğer milli takımlara giden Dünya Kupası'ndaki oyuncular da 20'sinden itibaren gelecek. Galatasaray 17'sinde Ümraniyespor'la bir hazırlık maçı yapacak. Sonra 23'ünde Galatasaray Avusturya'da hazırlık maçı yaparken Fenerbahçe ve Beşiktaş sezonu açmak durumunda kalacak. Yani bir bakıma Fenerbahçe ve Beşiktaş mecbur da erken davranmaya. Trabzonspor tabii. Aynı şekilde. Bir de transferlerle alakalı Galatasaray yönetiminin düşüncesi şu. Greenwood'u bir kenara koyuyorum. Greenwood'u herkes ister. Galatasaray da ister. Hatta Galatasaray taraftarına sor. Keşke Sané'yi gönderseydik de Greenwood'u çekseydik der. Tabii, böyle bir futbolcu.
1: Kesinlikle.
0: Fark yaratabilecek futbolcu. Ama onun dışındaki transferlere baktığın zaman bu oyuncuların hiçbiri bizim kadromuzda 11'e girebilecek düzeydeki oyuncular değil diyorlar. Hani biz isteseydik Aral Şimşir'i alırdık. Salih Özcan'ı alırdık. Bu transferleri yapabilirdik. Nathan Ake'yi alabilirdik isteseydik. Ama bizim ihtiyacımız bu değil. Biz dünya standartlarında Şampiyonlar Ligi'nde forma giyebilecek ve fark yaratacak oyuncular almak istiyoruz diyorlar. Bir de çok göz ardı edilir ama ben burada söyleyeyim. Herkesin de gözünden kaçtı çünkü altyapıyı çok yakından takip etmiyorlar Muzaffer.
1: Evet abi.
0: Senin sorularına da geleceğim. Salı tabii, günü sen... Kemerburgaz tesislerine gittiğim zaman beni en çok heyecanlandıran oyuncu 16 yaşındaki Yusuf Sivaslıoğlu oldu.
1: Çok mu iyi?
0: İlk defa ismini burada duyacak.
1: Hangi mevkide insan oynuyor abi?
0: Sağ bekte oynuyor.
1: Sağ bek.
0: 2 sezon önce Altın Ordu altyapısından transfer edildi ve şu anda hem milli takım düzeyinde hem de alt ligler düzeyinde Türkiye liglerinin en yetenekli oyuncularından bir tanesi. Bunun görülüp A takım kadrosuna dahil edilmesi bence muhteşem. Ama bunu söyleyince de insanlar şey diyecek. Ya bizde Renato Niyaga bile süre bulamıyor.
1: Evet.
0: Potansiyel var abi, var. Var yani. Yusuf Sivaslıoğlu bu yaz kampı boyunca Galatasaray A takımıyla çalışmalarına devam edecek. Performansına göre 16 yaşında olmasına rağmen yeni sezonda A takım kadrosunda olursa benim için sürpriz olmaz.
1: O kadar yani.
0: Alt ligleri ve altyapıları yakından takip eden scoutların hepsinin bildiği oyunculardan bir tanesi. Okan Hoca'nın bu oyuncuya şans vermesi yeni sezon hazırlıklarında bence çok değerli. Bu ismi bir kenara yazın. İlerleyen dönemlerde çok daha fazla duyacağınızı söyleyebilirim. Ben bu sezon U19'dayken 2 ya da 3 tane maçını izledim. İnanılmaz fark yaratan bir oyuncu. Gökhan Gönül'ün genç halini düşünün. Özellikle benim yeni sezon hazırlıklarında dikkatimi çeken oyuncu Yusuf Sivaslıoğlu'ydu. Özellikle bu konuyu da dile getireyim
1: İsmini
0: istedim.
1: Bu yayında söylemiş olduk. Yarın öbür gün eğer görürsek bu kesiti paylaşırız. İnşallah da başarılı olur tabii. Yani çünkü Türkiye'nin altyapıdan yetişecek yerli oyunculara her takım anlamında çok fazla ihtiyacı var.
0: Kesinlikle.
1: İnşallah iyi yerlere gelir diyelim. O zaman abi transfere yavaş yavaş geçmek istiyorum. Şimdi transferde az önce senin de bahsettiğin gibi sebepleri de söyledin ama Galatasaray taraftarında inanılmaz bir sabırsızlık ve öfke durumu var. İsim isim ilerleyelim istiyorum. Şimdi öncelikle 10 numara transferinde Galatasaray ne yapacak? Kimlerle görüşüyor? Kimin? Galatasaray'ın yeni 10 numarası kim olacak?
0: Şimdi 10 numarayı bir oyuncuya bağlayacağım. Kime bağlayacağım? John Duran'a bağlayacağım. Şimdi Galatasaray yönetimi isteseydi bir hafta önce, 10 gün önce, 15 gün önce John Duran transferini bitiremez miydi?
1: Bilemiyorum, bitiremedi.
0: Bitirirdi abi, isteseydi bitirirdi. Ve herkes de derdi ki John Duran'ı aldık. Ama John Duran'la ilgili herkesin kafasında bazı soru işaretleri var. Çünkü bugün gel desen gelebilecek bir oyuncu, bitirebileceğin oyuncu. Ama Galatasaray daha iyisini istiyor. Şimdi 10 numara için Galatasaray'ın asıl hedefindeki oyuncu hala Can Uzun. Çünkü bu kontenjan dolayısıyla baktığın zaman bir tane hakkım var. Icardi'yi bu denklemin dışında tutuyorum ki Galatasaray yönetimi de şu an transfer sürecini Icardi'den bağımsız bir şekilde yürütüyor. Galatasaray'ın odaklandığı oyuncu Can Uzun. Galatasaray Can Uzun'u kadrosuna katarsa John Duran transferini gerçekleştirmeme ihtimali var. Çünkü orası için asıl istenen oyuncu ki burada yaklaşık bir ay önce dile getirmiştim. Galatasaray'ın görüştüğü isim Kolo Muani. Galatasaray Osimhen'in yanına Kolo Muani'yi almak istiyor. Hedefteki oyuncu Kolo Muani. Menajer Ali Bilecen tarafından Galatasaray'a önerildi. Gelebileceği söylenildi. Kiralık satın alma opsiyonuyla Paris Saint Germain'den bu oyuncuyu kadrona katma ihtimalim var. John Duran transferi bu yüzden bekletiliyor. Eğer zaten yabancı sınırı olmasaydı, bu kural değişseydi Galatasaray Kolo Muani'yi de alacaktı. Can Uzun yerine bu sefer 10 numara mevkisine Bernardo Silva'ya da gidecekti, Bruno Fernandes'e de gidecekti. Yani o seviyedeki oyuncuların peşinden koşacaktı Galatasaray. Ama burada asıl hedef Can Uzun. Can Uzun gerçekleşirse forvete bu kez Kolomoani'nin olma ihtimali yüksek. Şimdi bu denklemler kolay denklemler değil. Söylüyorum sana, yarın Galatasaray Can Uzun ve Kolomoani'yi bitirdi. Psikolojik üstü.

0: Günlük kimde olacak? 10 kere Galatasaray'da olacak.
1: Bilmiyorum
0: Ya
1: abi.
0: cevabını senden beklemiyorum. Ben söylüyorum zaten. Galatasaray taraftarı da böyle
1: Abi
0: düşünüyor.
1: bence Can Uzun ve Kolomoani transferiyle şimdi Fenerbahçe'nin de mesela Greenwood transferinin bittiğini bir de iyi bir golcü getirdiğini varsayalım. Çok da hani Galatasaray vay be psikolojik üstünlüğü aldı dedirtmez bence. Vallahi objektif
0: Senin
1: söylüyorum.
0: getirebileceğin forvet Osimhen'den daha iyi olursa o zaman sana hak veririm.
1: Abi kaç
0: Ama
1: tane Osimhen var ki?
0: ya abi işte aynen öyle.
1: Yani bunu kabul ediyorum
0: Yani
1: zaten.
0: Osimhen'den daha iyisi işte Harry Kane.
1: Yani bir o var, bir de
0: Haaland
1: Haaland
0: var.
1: sayarsın.
0: E onun dışında sokamıyorsun abi bu denkleme başka oyuncuyu. O yüzden psikolojik anlamda Galatasaray'ın önüne geçme ihtimalin yok. Bir de bir şey diyeceğim. Yani sosyal medyada 3 takipçisi olan Galatasaray taraftarı bunu düşünüyor da Dursun Özbek düşünmüyor mu? Sana şunu söyleyeyim bak Galatasaray camiası Fener ve Beşiktaş'tan bağımsız farklı bir camia. Galatasaray bu sezon başarısız olsun. İlk hedefe koyulacak isim Okan Buruk olacak.
1: Evet.
0: Yani ilk 10 hafta kötü gitti. Okan Hoca ile yollar ayrılsın. Yollar ayrıl. Sonra erken seçim şampiyon olamadın. Galatasaray böyle bir camia. O yüzden bu bilince sahip bir numaralı isim Dursun Özbek zaten. Dursun Özbek'in odasında ben bu sezon girdim. Röportajlara gittiğimiz sırada da Dursun Başkan bizi odasında ağırladı. Dursun Özbek'in odasında bir tane çilek figürü var.
1: Evet.
0: Abi Galatasaray'da bu alışkanlık haline geldi artık. Galatasaray bu yaz transfer döneminde çilek transferi yapacak. Dünya yıldızı alacak. Ha, ama yarın alacak, öbür gün alacak. Bu görüşmeler devam
1: Bu
0: ediyor.
1: konuşulan isimlerden hangisi çilek olur?
0: Bruno Fernandes
1: Bence
0: çilek
1: de.
0: olur abi.
1: Bruno Fernandes.
0: Bak, John Duran'ı alırsan Bruno Fernandes'i girersin. Bruno Fernandes olmaz. Ya mesela bana tepki gösteriyorlar. Dünkü yayınımda bahsetmiştim. Manzambi Galatasaray'ın transfer listesinde Galatasaray'ın görüşme gerçekleştirdiği oyunculardan bir tanesi. Ama oyuncu gelmek istemiyor. Oyuncu gitti. Bugün Newcastle'a gidiyor. 60 milyon euroya gidiyor. Yani Galatasaray'ın hedeflerini buradan anlayabilirsin. Jrenkie istiyor Galatasaray. Kulübünü ikna edebiliyorsun ama oyuncu tercihini Premier Lig'den yana kullanıyor. O yüzden bu yabancı kuralının Türk kulüplerine hiçbir faydası yok. Şimdi Bruno Fernandes olmadı. Kim olacak? Galatasaray yönetimi diyor ki bizim Dünya Kupası'nda takip ettiğimiz bir oyuncu var. Bu oyuncunun Pulisic olma ihtimali yüksek. Amerika forması giyen
1: Evet.
0: Pulisic bugün Milan'da oynuyor. Milan Şampiyonlar Ligi'ne gidemeyecek. Menajerler tarafından bu ihtimalin gerçekleşmesi söz konusu olabilir denilince Galatasaray Pulisic'i bekliyor. Onun dışında yani bu bölge için üst seviyede oyuncular var. Galatasaray oraya gidip Sara'nın yedeği olabilecek. Ondan sonra Yunus Akgün'ün performansının gerisinde kalabilecek bir oyuncu almak istemiyor. Taraftar da diyor ki kardeşim en azından bir tane oyuncu bitirseydiniz, şu Icardi problemini çözseydiniz biz size bu tepkiyi göstermezdik.
1: Evet.
0: Abi taraftar bunda haklı. Taraftara hiçbir şey diyemezsin. Ben kalkıp da ben burada eleştirdim. Yani özellikle bizim meslektaşlarımızın yönetime kalkan olup taraftarı eleştirmesi yanlış bir şey. Yanlış bir şey. Taraftar eleştirir abi.
1: Yani abi doğal olarak herkes bir beklenti içerisinde Fenerbahçe taraftarda, Beşiktaş taraftarda, Galatasaray taraftarda ki lig bittiğinde futbol severleri ayakta tutan şey ne oluyor? Transfer oluyor. Kim geldi, kim gelecek, kimle görüşüyorlar? O yüzden taraftarın bence de eleştirmesi ve Galatasaray'ın hani bu dakikaya kadar bu kadar sessiz ve sakin kalması ister istemez taraftara eyvah dedirtiyordur. Yani biz acaba hani doğru düzgün transfer
0: Ben
1: yapmayacağız mı
0: sana
1: dedirtiyordur yani.
0: Muzaffer şunu söyleyeyim. Lemina'yı taraftar aldırdı Galatasaray'da.
1: Tabii
0: Tamam
1: doğru.
0: Dursun Özbek, Sayın İbrahim Hatipoğlu istekliydi. Ama Okan Hoca'nın soğuk baktığı isimlerden bir tanesiydi. Ve Lemina geldi sende fark yarattı. Fark yarattı
1: Evet.
0: Lemina. Senin bu sezon Şampiyonlar Ligi'nde öyle ya da böyle işin savunma tarafındaki en güçlü oyuncularından bir tanesiydi. Yani
1: Şeyde
0: 10 numara bölgesi özetle dediğim gibi
1: söyle
0: biraz
1: abi.
0: Can Uzun'la alakalı. Galatasaray Can Uzun için kasasından çıkarmayı düşündüğü rakam 40 milyon euro seviyelerinde. Yani Galatasaray 40 milyon euroya kadar çıkacak. Ama abi Frankfurt'ta kolay kolay 50 milyon euronun altına düşmeyi düşünmüyor.

0: Bunlar işte Kolo Muani'yi 90 milyon euroya sattı. Marmuş'u işte 50-60 milyon euroya sattı. Hep böyle bu tarz transferlerden büyük para kazanan bir kulüp. Ve Can Uzun'da da bu potansiyeli görüyorlar. Can Uzun tarafında sıkıntı yok, ailesi tarafında sıkıntı yok, oyuncu gelmeyi düşünüyor. Okan Hoca'nın kafasında da sıkıntı yok. Okan Hoca Can Uzun'u aldığı zaman direkt 11'de oynatmayı planlıyor. Şimdi şu söylentiler de çıkıyor. Ya işte geçen sezon Singo alındı. Çok fazla. Ya adam sakatlık yaşadı abi. Şanssız bir sakatlık yaşadı. Singo kötü transfer değil ki. Ben Ajax deplasmanında Ajax taraftarı utanmasa Singo'yu ayakta alkışlayacaktı. Açın Şampiyonlar Ligi maçını izleyin. Dünyanın her takımında sağ stoperde ya da üçlü oynayabilecek savunmada sağ stoperde oynayabilecek bir oyuncu. Ama şanssız bir şekilde
1: Hemen
0: sakatlık
1: oraya
0: yaşadı.
1: bir araya soru sıkıştırayım o zaman Singo ile alakalı. Plan ne? Yönetim ne düşünüyor? Şimdi dediğin gibi çok sakatlanan bir oyuncu.
0: Çok sakatlanan bir oyuncu demeyelim. Sıkıntı yani şanssızlık yaşıyor. Mesela Jakobs için de kronik sakat diyorlardı. İlk sezonunda adam şanssız sakatlıklar yaşadı. İkinci sezon kendisine en çok bakan oyunculardan bir tanesi. 50 maç oynadı, Dünya Kupası'na gitti, hiç sıkıntı yaşamadı. Singo'nun da sürekli kendine bakması gerekiyor. Bu arada sakatlığıyla ilgili de bilgi verelim. 23'ündeki Avusturya kampından itibaren oynayabilecek duruma gelecek. Şu anda takımdan ayrı hem tedavisi devam ediyor hem de çalışmaları devam ediyor.
1: Peki onu da aktarmış olduk. Bir diğer transferde konuşulan isimlerden birisi de Leslie. Leslie ismi çok fazla konuşuluyor. Bu transferdeki gelişmeler neler abi? Dinleyelim senden.
0: Leslie Galatasaray'ın en yakın zamanda bitirebileceği oyunculardan bir tanesi. Bu yaklaşık 2 aylık bir süreç. Galatasaray Scout ekibinin yani herhangi bir menajerin önerdiği bir oyuncu değil. Şimdi Galatasaray Scout ekibine de zaman zaman haksızlıklar yapılıyor. Ama Galatasaray Scout ekibinin önerdiği her oyuncu da Galatasaray'a almıyor abi.
1: Tabii.
0: Baktığın zaman genç oyuncu statüsüne girdiği için daha tecrübeden yana şansını kullanıyor. Sara da Galatasaray Scout ekibinin bulduğu oyunculardan bir tanesiydi. Lezzi de aynı şekilde. Şimdi 1.90 boyunda orta sahada işin iki tarafında oynayabilen Fransa Ümit Milli Takımında oynamış A Milli Takım potansiyeli olan oyunculardan bir tanesi. Oyuncu ve menajer tarafı tamam. Burada Burnley oyuncuyu Chelsea'den geçen sezon yanlış bilmiyorsam 30 milyon euroya almıştı. Ve Burnley kulübü diyor ki kardeşim bu parayı bize peşin şekilde verirseniz biz bu transferi onay veririz. Galatasaray 20 milyon eurodan başlayan bir teklif yaptı. Şu anda 26 milyon eurolara kadar çıktı. Yanlış bilmiyorsam dün bu 26 milyon euroluk teklif Burnley'e gitti. Oraya bonuslar da dahil ettiler. Sonraki satıştan böyle küçük bir pay da dahil ettiler ki ikna edebilsinler diye. Çünkü oyuncu Şampiyonlar Ligi'nde boy göstermek istiyor. Okan Hoca'nın da onay verdiği, başkanın da alırsak hani gelecekte Galatasaray'a hem maddi anlamda hem de sportif anlamda katkı sağlayabilecek oyunculardan biri olarak gözüküyor. Ben o transferde çok sıkıntı yaşayacağını düşünmüyorum. Hatta Galatasaray'ın ilk transferlerinden bir tanesi Leslie olabilir. Genç bir oyuncu. Önümüzdeki sezonda Galatasaray'da ciddi anlamda süreler alacağını ben düşünüyorum. Dediğim gibi Galatasaray bu oyuncuyla alakalı girişimlerini sürdürüyor. Avusturya kampına bu oyuncunun yetişmesini de bekliyorum ben.
1: Peki. Birazcık takım içerisindeki oyunculardan da bahsedelim isterim abi. Ahmet Kutucu, Halil Dervişoğlu, Nelson Yelert, Can Armando. Bu oyuncuların durumları ne olacak?
0: Ben onlara bir de Can Kat'ı ekleyeceğim. Çünkü geçen sezon Eyüpspor formasıyla çok iyi performans gösterdi.
1: Evet.
0: Şu anda Galatasaray'a döndü ve 3. kaleci pozisyonunda. Can Kat oynamak istiyor. Ayrıca bir yıl sözleşmesi var. Yani bir yıl daha kiralık gönderme şansın yok. O problemi çözmeye çalışıyor. Can Kat'ın menajerleri Galatasaray'dan yıllık 35 milyon TL istedi. Ha, bu rakama şimdi bazı Galatasaray tarafları ne yaptı ki bu kadar para istiyor diye düşünebilir. Ama Günay'da 60 milyon kazanıyor. İşin o tarafına da bakmak lazım. Ve geçen sezon gerçekten Eyüp'te fark yaratan bir performans gösterdi. Yani ligin en çok kurtarış yapan kalecilerinden bir tanesiydi. Galatasaray altyapısında kaleci çıkmıyor diyorduk. Muhteşem bir kaleci çıktı. Bir sezonda Galatasaray sözleşmesini uzatıp kiralık olarak bir takıma vermek istiyor ki Süper Lig'den 10 tane kulüp şu anda Can Kat'ı kadrosuna katmak istiyor. Sözleşme görüşmeleri devam ediyor. Büyük ihtimalle yeni sezonda kiralık olarak bir takıma gidecek. Kazımcan'ı çok fazla isteyen Süper Lig kulübü var. Başakşehir bunların başında geliyor. Büyük ihtimalle Eren ve Jakobs'la devam edecek. Kazımcan'ın da bu sezon yine kiralık olarak bir takıma gitmesini bekliyoruz. Can Armando geçen sezon Galatasaray'a transfer oldu. Çok fazla süre bulamadı. Gidip oynayabileceği bir takıma gitmesi gerekiyor. Renato Niaga'yı herkes merak ediyor. Samsunspor'un bir ilgisi oldu. Yine Süper Lig'den isteyen takımlar var. Verin bize, oynatalım, güçlü bir şekilde dönsün. Buna gerçekten ihtiyacı var ama şimdi az önce bahsettim ya, yeni sezon hazırlıklarındaki sosyal medyada çıkan fotoğraflarda da bunu gördük. En dikkat çeken fiziğe sahip oyunculardan bir tanesi. Ve Kasımpaşa maçında 90 dakika canlı olarak gözüm sadece onun üzerindeydi. 5 maç oynasın, Galatasaray'ın değişilmez oyuncularından bir tanesi olur. İnanılmaz yetenekli bir oyuncu. Ona da talipler var. Galatasaray vermeyi düşünmüyor. Halil yine Süper Lig'den 7-8 tane kulüp istiyor. Bir yeni sezon kampını görmek istiyor Halil Dervişoğlu tarafı. Ahmet Kutucu büyük ihtimalle Süper Lig'den bir takıma yine kiralanacak. Çaykur Rizespor ve Konyaspor ısrarlı bir şekilde istiyor. Onun dışında Nelson yeni sezon kampına dahil olmadı. Galatasaray'da tek resmi teklif gelen oyuncu Nelson. Monza kulübü 5 milyon euroluk teklif yaptı. İtalya'dan başka ilgilenen kulüpler de var. Bu rakam 8-10 milyon euro seviyelerine çıkarsa Galatasaray Nelson'un gidişine de izin verecek. Şimdi burada iki tane oyuncu var. Eğer Galatasaray'ın kadrosundan giderse, ki transfer yapılmadan böyle bir şeyin gerçekleşme ihtimali söz konusu bile değil. Bir Davinson Sanchez, iki Osimhen. Davinson Sanchez'le ilgili konu şu.
1: Nedir abi?
0: Baktığın zaman son 4 sezonda Galatasaray'daki en kötü sezonunu geçirdi. Benim de fikrim, aynı zamanda Galatasaray yönetiminin ve hocanın da fikri aynı şekildeydi. İyi bir teklif gelirse, 6 milyon euro maaşı var, çıkıp daha böyle dinamik, daha böyle iyi bir oyuncu alabiliriz diye düşünüyorlardı. Ama Dünya Kupası'nda muazzam bir performans gösterdi. Penaltı şanssızlık kaçırdı. Herkes onun kadar üzüldü. Galatasaray hiçbir şekilde astronomik teklif gelmediği takdirde, 30-35'in üzerinde teklif gelmediği takdirde Davinson Sanchez'i vermiş, bırakmayı düşünmüyor. Ama o teklifler gelebilir. Şimdi Como'nun ciddi bir ilgisi var. Ama teklifleri 20 milyon euro seviyelerinde, Galatasaray ayrılığına sıcak bakmıyor. Denkleme Inter girmiş durumda. Ayrıca İspanya'dan da sürpriz bir teklif gelebilir. Mourinho Davinson Sanchez'i çok beğeniyordu.
1: Real Madrid'e.
0: Ya olur mu olmaz mı bilmiyorum. Bana gelen net bir bilgi yok ama İspanya'dan da menajerinin teklif getirebileceği söyleniyor. Ama Galatasaray dediğim gibi şu an için Davinson Sanchez'le yolları kesinlikle ayırmayı düşünmüyor. Yeni sezonun en önemli parçalarından biri olarak görüyor. Osimhen konusu da aynı şekilde. Galatasaray'ın en büyük korkusu Osimhen'e işte 120, 130, 150 seviyelerinde teklif gelip Osimhen'in ayrılması. Çünkü Galatasaray'ın Osimhen için B planı olduğunu ben düşünmüyorum. Osimhen giderse Galatasaray yeni sezonda ciddi anlamda sıkıntı yaşar.
1: Mesela onu da sorayım o zaman, oradan bağlayıp. Şimdi Osimhen'in gitmesi durumunda buna belki Leroy Sané'yi de katabiliriz. Sané ve Osimhen'in ayrılıkları sonrasında Galatasaray'ın bu konuyla ilgili bir çalışması, B planı. Ya aslında neyi sormak istiyorum ya Kuva, biliyor musun? Şimdi Osimhen'in gidip gitmeyeceğini...
0: Sen istiyorsun ki Sané de Osimhen de gitsin.
1: Sané çok korkuyor.
0: Fenerbahçe daha avantajlı. Yok. Abi, bir şey diyeceğim. İki oyuncu da çok motive. Ve yeni sezon Galatasaray'da bir kere çok mutlular. Osimhen özellikle. Osimhen geçen sezon ligde yanlış bilmiyorsam Icardi'den daha az gol attı. Birçok maçta sakat olduğu için forma giyemedi. Şimdi bir yaz kampı geçirmiş Osimhen. Yeni sezona daha motive olmuş Osimhen. Ya ben bunu söyledim, yanlış anlaşıldı. Eğer Icardi gelmezse Galatasaray kaptanlardan bir tanesinin Osimhen olması. Galatasaray tarafı istiyor bunu. Aynı zamanda 9 numaralı formayı da Osimhen'e vermek istiyor Galatasaray tarafı. Eğer Icardi gelmezse. Bu da Osimhen'i motive edecek.
1: Tamam ama... Söyle abi, söyle.
0: Söyle sen.
1: Soru şu. Yani Osimhen sonuçta abi teklif alabilecek ve her anda Galatasaray'dan ayrılabilecek bir oyuncu. Galatasaray yönetimi bununla alakalı bir B planı yaptım mesela. Yarın Osimhen'e 120-130 milyon euro teklif geldi ve gönderdiler. Osimhen gittikten sonra ne yapacak Galatasaray? Sen dedin ya yerini doldurmak zor diye. Tabii ki zor ama bunu düşünerek hareket ediyorlar mı şu anda? Mesela John Duran dışında görüştükleri, ya Osimhen giderse şu oyuncuyu...
0: Kolomuani var, onu söyledim. Asıl hedef Kolomuani aslında ama şimdi Osimhen'in yokluğunu Kolomuani ile dolduramazsın.
1: Abi Osimhen'in yokluğunu
0: giderse kimi alman lazım biliyor musun?
1: Harry Kane.
0: Alamaz. Yok. Paris Saint-Germain'e 100 milyon euroluk

0: Dembele teklifi yapman lazım.
1: Tabii.
0: Anladın mı? Yani bir tek Galatasaray taraftarını o tatmin eder. Şu anda Osimhen'i hani Galatasaray'da anayasanın birinci maddesi olmalı. Osimhen'in satılmasının gündeme gelmesi dahi söz konusu olmamalı.
1: Ama abi işte kolay
0: Ve
1: da değil.
0: ya tabii ki Barcelona gelir Galatasaray'ın
1: Değil
0: kapısını
1: mi?
0: çalar. İşte Arsenal Gyökeres'den çıkar. Chelsea söylentileri var ama geçen de konuştuk seninle. Chelsea'yi tercih edebileceğini ben düşünmüyorum. Paris Saint-Germain son 2 sezon Şampiyonlar Ligi şampiyonu. Galatasaray'ın kapısını çalar. O zaman başka şeyler konuşulabilir.
1: Peki, yavaş yavaş toparlayacağım.
0: Bir
1: Şunu da
0: şey diyeceğim.
1: söyle
0: Şu an
1: abi.
0: canlı yayında bir istihbarat geldi. Galatasaray Real Madrid'de forma giyen Franco Mustantuano'yu da listesine almış durumda. Son dakika bilgisi. Kiralık satın alma opsiyonu şeklinde bu oyuncunun Galatasaray'a gelme ihtimali söz konusu. 2007 doğumlu, 18 yaşında, Arjantinli. Avrupa'dan Fulham, Sociedad, Lisbon, Benfica, Juventus, Villarreal'in bu oyuncuya ilgisi var. Şu an canlı yayında bilgi geldi.
1: Tekrar et abi istersen.
0: Real Madrid bu oyuncuya 45 milyon euro bonservis ödemişti. 18 yaşında Arjantinli Franco Mastantuono.
1: Mastantuono. Öyle olması. Evet.
0: Mastantuono. Evet abi,
1: Aynen.
0: Mastantuono. Şu an Galatasaray'ın listesinde yer alan 18 yaşındaki 10 numara adaylarından bir tanesi. Real Madrid'den süre bulmak adına ayrılmayı planlıyor ve Galatasaray'a önerilen oyunculardan bir tanesi. Şu an Galatasaray'ın listesinde olduğunu söyleyelim.
1: İyi oyuncu.
0: Sıcak, son dakika böyle telefonda kontrol ederken çok güvendiğim bir kaynaktan geldi. Yani asla beni yanıltmayacak bir isimden geldi ki o yüzden canlı yayında söylüyorum.
1: Bunu da dile getirmiş
0: Evet,
1: olduk sıcak
0: bunun
1: sıcak.
0: tweetini atabiliyor muyuz?
1: Tabii ki
0: En azından ben de RT yapayım ki insanlar...
1: arkadaşlarım şimdi onu yazıyorlardır zaten abi.
0: Tamam.
1: Real Madrid'den Mastantuono ismiyle Galatasaray ilgileniyor. Onu tekrar etmiş olalım. Ben de bu sırada abi birazcık süper chatleri ekrana getireyim
0: Evet
1: ve
0: abi, ayıp olmasın
1: sana
0: çünkü
1: ne
0: insanlar.
1: sorular var onları ekrana getirelim. Yavuz Özgül, Yakup Bey'i her platformdan takip ederim. Çok severim. Dürüst, güvenilir mesleğinin gururu bence. Şahan'ın son kedi postunda kınıyorum. Bu kadar değerlerle dalga geçmek kime ne faydası var demiş. Abi çok ben bu konuya girmek
0: Ben de
1: istemiyorum. Geçelim
0: girmek
1: direkt.
0: istemiyorum.
1: Direkt
0: Ama
1: geçelim.
0: sadece şöyle söyleyeyim.
1: Söyle.
0: Ben Ali Naci'ye haksızlık yapmışım. Sadece onu söyledim. Çünkü ben Ali Naci'yi eleştirdim bu konuda.
1: Evet.
0: Dedim ki gerek yok abi. Bu adam transfer sürecini eleştirebilir ki Ultra Aslan da eleştiriyor, taraftar da eleştiriyor. Gerek yok. Ama yani Şahan'ın bunu yapması çok ayıp bir şey abi. Gerçekten yani gazetecileri öyle kedi gibi göstermesi. Şahan'la ilgili de şu söyleniyor. Şimdi girmeyecektim ama söyleyeceğim abi.
1: Söyle abi ama çok
0: Şahan'a çok
1: uzatmayalım
0: yakın bir
1: konuyu.
0: menajer Galatasaray kulübüne sokulmuyor. Ve Şahan'ın bundan rahatsız olduğu için Galatasaray'ı eleştirdiği söyleniyor. Bu doğru mu, yalan mı? Bence bunu da cevaplasın. Anladın mı? Yani böyle bir şey varsa bunun için Galatasaray muhabirlerini... Bak Galatasaray hedef alabilir, yöneticileri hedef alabilir. Ama kardeşim bu piyasada en yalnız kalan insanlar Galatasaray muhabirleri.
1: Evet.
0: Taraftarı eleştirir, yöneticisi eleştirir, Fenerbahçelisi onlar yapı der, Beşiktaşlısı şu der, bu der. E tamam da kardeşim yani sen yönetimi eleştir. Gazeteciye niye laf söylüyorsun?
1: Devam
0: Böyle bir durum
1: ediyorum.
0: var. Edelim abi.
1: Devam ediyorum. Uğur Bey demiş ki belki de yüzü tutmadı elini sıkmaya. Galatasaray servisini ikinci yarıda kendi evlerinde oynama sözü aldılar ya TFF'den. Bu yüzden belki utanmıştır demiş Barış Göktürk için. Devam ediyorum. Yavuz Özgül, Barış Göktürk Allah aşkına sen kimsin? Koskoca Galatasaray ikinci başkanının elini sıkmazsın. Yakup Bey inanın bunlar stada geldiğinde ne karşılanmaya ne iyi muameleye layık değiller demiş.
0: Ya bence de değiller ama abi şimdi gerilimi de yukarıya çekmeye gerek yok ya.
1: Abi sıkıldık
0: Yani
1: bir de
0: abi
1: artık ya.
0: ben futbolu izlemek
1: Vallahi
0: istiyorum ya.
1: sıkıldık.
0: Greenwood'u izlemek istiyorum. Osimhen'i izlemek istiyorum. Sané'yi izlemek istiyorum. Ben yeni sezonda Yasin Kol'u konuşmak istemiyorum abi. Barış Göktürk'ün bu saçma sapan hareketlerini konuşmak istemiyorum.
1: Katılıyorum yani. Zaten yeterince gergin, futbol dışında her şeyini konuştuğumuz bir lig var. Daha başlamadan bunlara ben de gerek olmadığını düşünüyorum abi. Aynı fikirdeyim. Ferhat Bey desteğini göstermiş. Çok teşekkür ediyoruz kendisine. Galasport seni düzeltmiş. Yakup Bey her yayın Aynı yanlış bilgiyi veriyorsun. Osimhen ligde 15 Icardi ise 14 gol attı. Israrla

0: Aynı yanlış tekrarlıyorsun.
1: Ya
0: Kaya ile beraber
1: ya
0: demiş.
1: bir şey diyeceğim. Osimhen 27 yaşında abi. Icardi 32 yaşında, anladın mı?
0: Şey, aradaki o bir gollük fark Icardi daha fazla atmış gibi geliyor değil mi insana? Bir de çok eleştirildiği bir sezonda özellikle.
1: Kesinlikle.
0: Şunu da sorayım abi, son olarak yavaş yavaş da toparlayalım. Senin de çıkman gerekiyor biliyorum. Şimdi bu yabancı kuralı değişmedi. Galatasaray yönetimi bununla alakalı bir baskı yaptı ama değiştirtemedi günün sonunda. Burada yönetimi eleştirir misin bu konuyla alakalı?
1: Bir
0: Burada
1: şey diyeceğim.
0: başarısız buluyor musun
1: Yo, ben
0: yönetimi?
1: yönetim burada eleştirmiyorum. Yönetim burada elinden geleni yaptı. Ama Kulüpler Birliği toplantısına girip bu kuralın değişmesi için orada oy birliğiyle karar çıkmasına rağmen sonradan 6 kulüp Türkiye Futbol Federasyonu'na bu kuralın değişmemesi için başvuruda bulundu ve değişmedi. Bu saatten sonra Fenerbahçe bu kuralın değişmesi için bence baskı yapacak. Ama Galatasaray da bu saatten sonra bu kuralın değişmesini istemiyor abi. Bütün planlamasını bu kural üzerinden yapıyor.
0: Ben denedim. Değiştirmiyorsunuz. Planlamamı bu şekilde
1: Aynen öyle. Bu
0: yapıyorum. Bu
1: saatten
0: saatten
1: sonra da
0: sonra umurumda değil.
1: Fenerbahçe istediği için bu kural değişirse abi, ki bunu bu federasyon yapabilir abi. Ben bu federasyondan bunu bekliyorum. Çünkü Fenerbahçe istediği için bu lige yabancı hakem
0: Abi
1: geldi.
0: Fenerbahçe belki daha doğru stratejilerle TFF'yi ikna edecek. Belki Galatasaray yönetimi
1: Bir
0: değiştirtememiştir.
1: şey diyeceğim. 10 gün önce gitseydin, anladın mı? Sen şimdi belki Kante'yi göndermek zorunda kalacaksın. Bu yabancı kuralından dolayı. Talisca'yı göndermek zorunda kalacaksın. Asensio gitmek istiyormuş. Galatasaray'ın da bir 10 numaraya ihtiyacı var, biliyorsun değil mi?
0: Ben Asensio'nun gitmek istediğini düşünmüyorum ya.
1: Bilmiyorum ya. Böyle içimden geçiyor ama dile getiremiyordum. Şu an aklımda
0: Ya
1: geldi,
0: bir
1: biliyor
0: bilgi
1: musun?
0: mi bu?
1: Yok, bilgi değil. Bilgi değil. Ama ben Galatasaray'ın Asensio'ya hayır diyeceğini sanmıyorum. Geçen
0: Asensio'ya
1: sezon bana
0: demezsin.
1: sorduğunda Fenerbahçe'den hangi oyuncu istersin diye Asensio'yu isterdim abi. İyi Asensio bu ligde her türlü iş yapar.
0: Çok
1: Ki
0: fark yaratan bir oyuncu.
1: Fenerbahçe'nin de Aziz Yıldırım yönetiminin de Asensio'yu falan bırakacağını asla
0: Bence
1: düşünmüyorum.
0: de Aziz Yıldırım bir şekilde bağlar yani Asensio'yu. Çünkü
1: İkna
0: takımın
1: eder.
0: en önemli oyuncularından biri. Peki abi, teşekkür ediyorum. Ağzına sağlık. Var mı eklemek istediğin?
1: Yo, ben teşekkür ederim. Yayının tekrarını izleyecek kişilere de çağrımız olsun. En azından yayını beğenirlerse, aynı zamanda Digi Futbol'a abone olurlarsa seviniriz. Galatasaray gündemine dair sıcak gelişmeleri en azından aktarmaya çalıştık. Ben bundan sonra Galatasaray transfer gündeminin biraz daha hareketleneceğini düşünüyorum. Evet, burada taraftarın eleştirisi var. Büyük ölçüde haklı olduklarını da söyledim burada. Icardi mevzusu ve geciken hamlelerden dolayı. Ama Galatasaray yönetiminin de kafasındaki oyuncular hep Şampiyonlar Ligi seviyesinde A plus oyuncular. Bu transferler de kolay gerçekleşmiyor. Transfer dönemi bittiğinde yine transfer şampiyonu Galatasaray olacak. Bunu da buradan şimdiden söyleyeyim.
0: Peki. Çok teşekkür ederim. Ağzına sağlık
1: Senin de
0: abi.
1: ağzına sağlık. Teşekkürler.
0: İzleyenlerimize teşekkür edelim. Sonraki programlarda görüşmek üzere. Hoşça kalın.
2: Kim ne dedi?
3: Radyo Gol. Türkiye'nin en genç spor radyosu.

0: Radyo Gold'e L1 üçgen zamanı.
1: Evet güzel insanlar, Ake denildiğinde akla gelen ilk unsur oyun kuruculuk. İşte temiz sol ayak, topla mesafe kat edebilen bir stoper yapısı. Bunları siz de biliyorsunuz. Zaten oyuncunun istatistiklerinde de pas isabet yüzdelerine baktığımızda yıldan yıla, hani geride kalan sezonda işte %89, ondan önce %94, ondan önce %93 gibi pas isabet oranları vardı ki rakip yarı sahaya geçince de pas isabet oranı çok yükseklerde bir oyuncu. Uzun pasa geldiğimizde geride bıraktığımız sezon %54 pas isabetiyle oynadığını görüyoruz uzun pas atışlarında. Bütün bunları bir de Fenerbahçe durumuyla ele alacak olursak, geçtiğimiz sezon Süper Lig'de %89 pas isabetiyle oynayan bir Osterwolder. Baktığınız zaman oynadığı maç sayısı falan göz önüne alındıkça yüksek bir veri gibi duruyor. Ama uzun pas isabetine bak, %39. Şimdi bununla beraber tehlike anında verdiği kararlarda biliyorsunuz ki Fenerbahçe savunmasının sürekli sorun yaşamasına yol açtı Osterwold'e. Skriniar hiçbir zaman oyunu kurmakla yükümlü birinci oyuncu olmamıştı daha önce, en iyi döneminde bile. Fenerbahçe'de ise beklerden bu destek gelemeyince takımda en geriden oyun kurmaktan sorumlu isim oldu. Buna savunma metrikleri de dahil olunca oyuncunun geçen sezon yaşadığı sakatlıklar ortada. Yani demek istediğim, orada bir enerji birikmesi var ve bunun dağıtılması lazım. İşte Skriniar kesicilik, birebir etkinliği, güç gibi etmenlerle sahadaki yerini alacak. Onun yanında yeni sezonda yer alacak olan Ake, oyun kurulumunda etkinlik, topla mesafe kat etme gibi sorumlulukları yerine getiren isim olacak. O yüzden biz buna ne diyoruz eski dilde? Tandem. Öyle bir şey izleyeceğiz. Ayrıca oyuncunun sol bekte de görev yapmış olduğunu biliyoruz. O yüzden maç içi bindirmeleri de önemli. Ama bir o kadar önemlisi, bunu yaptıktan sonra pozisyon bilgisi Osterwolde'ye göre çok daha yüksek. Bakın Osterwolde'ye. Bak Osterwolde'ye göre yüksek diyorum. Yani sonra ileri çıkıp kadem hatası yaptığında hani kabak da bize patlamasın. Onu da parantez içinde söyleyeyim. Şimdi Fenerbahçe'de biliyorsunuz Greenwood gündemi var. Savunma arkasına patlayıcı koşular atabilen, oraya sızmaları seven bir isim. İşte Ake o bölgelere o isabetleri, topları atabilecek bir oyuncu. Biz hep öyle izledik. Baskıya gerek kalmadan topu 3. bölgeye doğru oynayabilecek bir oyuncu. İşte Galatasaray'ın zaman zaman hızı dolayısıyla eleştirilse de oyununda fark yaratan etmenlerden olmadı mı bu geride kalan 4 sezonda? Ne o? Abdülkerim. Onun oyun kuruculuğu. Ama Fenerbahçe'de biz o bölgenin tam anlamıyla dolduğunu hiç görmedik. Bakın iyi santraforlar geldi bu süreç içerisinde. Ama ya tamam, bizim iyi bir sol ayaklı oyun kurucu stoperimiz var mevzusu olduğunu ben hatırlamıyorum, öyle olduğunu da düşünmüyorum. Peki el alem ne diyor? Oyuncu ile ilgili scouting raporlarına baktık. Yani onun bu hat kıran pasları, oyun kurulumundaki etkinliği, olumlu özellikler arasında sık sık dile getiriliyor. Total futbol analize baktık, coach voice'a baktık. Şu sözler çok ön plana çıkıyor. Ake birinci bölgeden oyun kurarken vücut oryantasyonunu sahayı en geniş açıyla görecek şekilde ayarlıyor. Rakip orta saha bloklarını delen pas açılarını bulma konusunda elit seviyede. Tabii bütün yorumlar da süt liman değil. Buralar iyi yorumlardı. Zaten süt liman olsa City'de devam etmesi veyahut başka Avrupa takımına yolculuk etmesi kaçınılmaz olurdu bu oyun kuruculuk meziyetleriyle. Ama eleştirilen yanları var. Bir tanesi ikili mücadeleden biraz kaçınan yapısı veya etkisizliği diyelim. Mesela Atleti'ye göre 2025-26 sezonunda zaten ligde 18 maçı, bunların 6 tanesi 11. Çıkma sebeplerinden bir tanesi bu. Yani Atletik'te bayağı sert bir eleştiri var yani. Ake hem üçlü savunmanın solunda hem de dörtlü sistemin sol bek stoper rollerinde güvenilir bir parça. Ama diyor 2025-26 sezonunda fiziksel ikili mücadelelerdeki bazı dezavantajları ve artan stoper rekabeti nedeniyle bir rotasyon kurbanı haline geldi diyor. Baktığınızda çok da uzağa gitmemek lazım. Fas maçı da yeni oynandı. 70 dakika falan oyunda kaldı. 0 ikili mücadele kazanma oranıyla oynadı. 4 top kaybı yaptı. Sadece 2 pas arası yaptı. Ama yine en öne çıkan oyun özelliği neydi? 17 kere top kazandı. %89 pas isabetiyle oynadı. Şampiyonadaki bir oyuncunun performansı takımın genel performansından da azade değerlendirilmez, onu da söylemek lazım. Şimdi tabii oyuncunun özellikle son 2 senedeki olumsuz ikili mücadele performansları, işte savunma yönü çok mu zayıf gibi bir yorum da çıkartılmasın. Aynı Atletik'ten bahsettim. 2023 yılında şöyle diyorlardı. Sadece 1.80 olmasına rağmen olağanüstü düello başarısı var diyordu. O zaman zamanlaması övülüyordu. Hızlanması övülüyordu. Patlaması övülüyordu. Yani işte patlayıcı kanatlar, Bukayo Saka gibi, Vinicius Junior gibi, onları etkisiz hale getirmede çok etkili bir oyuncu deniliyordu. Buradan getirmemiz gereken yorum şu. Biliyorsunuz özellikle Süper Lig'de Galatasaray ve Fenerbahçe rakibi açabilmek adına savunmayı öne çıkartıp zaman zaman arkada boşluk verebiliyor. İşte geri koşular için donanımı olan bir oyuncu. Sadece bunu tekrar yapabileceği ortamın hazırlanması lazım. Pozisyon bilgisinden biraz olsun Osterwolde ile kıyaslarken bahsettim. Oyuncu uzun yıllarda Premier Lig'de oynuyor. Hollanda milli takımında oynuyor. Dolayısıyla nitelikli oyuncu abi, bilmediğiniz bir şey değil buralar. Yani adam Guardiola ile gözünüzün önünde oynadı. Gizli arka üçlü rolünde ustalaştı zaten. Savunma orta saha veya merkezi savunma pozisyonunda sorunsuz şekilde adım attı. Gelişmiş o takım arkadaşlarının arkasındaki alanı kapladı. Mükemmel o, bizim Recep mekansal farkındalık diyor ona. Onu gösteriyor. Yani bu durumun en önemli katkısı ne olur? Geçtiğimiz sezon Fenerbahçe'de savunma ile orta saha arasındaki blokların genişlediği anlarda buralara dalan her takım avantaj elde etti. Biz bunu gördük. Bunun engellenmesi için Karagümrük maçında 4 defansif orta sahayla çıkıldı. Sorun daha da derinleşti. Çünkü problem orta saha hattında değil, takipten ve mesafe daraltmaktan sorumlu savunma hattındaydı. Kısacası Ake ismi heyecanlanmayı gerektiren bir. Tamam. Çünkü oyuncunun cebinde bulunan metrikler aslında Fenerbahçe'nin eksikliklerini kapatmak için değerli. Bununla beraber oyuncunun kullanabileceği bir sistem yaratmak tabii ki İsmail Kartal'ın elinde. Şikrinyar, Ake, bunların konumlanması, beklerin bu iki oyuncuya nasıl katkı sağlayacağı, orta saha hattında hangi oyuncunun iki stoper arasına yanaşıp oyun kurulumunda yardımcı olacağı, stoperle kaleci arasındaki mesafenin nasıl kurulacağı gibi konular var. Bunları zaman geçince hep birlikte değerlendireceğiz. Ama bir kez daha altını çizmek gerekirse, bir, geçen sezon gördüğümüz kadar savunmadan çıkarken hata görmeyeceğiz. İki, oyuncunun Osterwolde kadar pozisyonunu kaçırdığını veya topu bir yere indirmek, uzaklaştırmak istediğinde rakibe servis yaptığını kolay kolay görmeyeceğiz. Bunlar kağıt üstünde tabii. Yani en azından bize vaat ettiği, bu zamana kadar tanıdığımız birisi. Ha, performansı düştü, oynama süresi azaldı ama bizim tanıdığımız Ake bunları vaat eder. 3. İsmail Kartal'ın oyun sisteminde beklerin çizgilerden ileri devamlı olarak çıktığını biliyoruz, hatırlıyoruz. Bu olursa elit seviyede kendini daha önce kanıtlamış iki tane stoper olacağı için psikolojik açıdan bile değerli bir durum yani. 4. Bana kalırsa geçen sezon çok tartışıldığı için söyleyeceğim. Ederson'a da bu hamle iyi gelecektir. Takımdaşlık açısından, kimya açısından, ki Ederson gibi bir kaleciyi geri kazanmak bence pek çok sorunu aşma konusunda da yardımcı olacaktır. Ama sakat mı? Yaşadı. Ama bir zahmet de Fenerbahçe'nin profesyonel yönetildiğini düşünüyor ve sakatlıkla ilgili bir analiz yapıldığını, sakatlık potansiyelinin hesaplandığını tahmin ediyor. Öyle inanıyoruz, öyle inanmak zorundayız. Yani bir daha sakatlanırsa olmayacak, bu kadar basit. Ama bu öngörüleri de yapmış olmalı ki bu transferler oldu. En azından ülkemizin güzide kulüplerine yakıştırdığımız profesyonel tavır bu. O yüzden bu konuyu çok uzun uzadıya geçmedim. Bilmediğiniz bir şey bence söylemedim. Ama oyun şekillendikçe, zaman arttıkça, biz İsmail Kartal ve formasyonuna biraz daha hakim oldukça gerek Ake'nin gerek diğer oyuncuların rolleriyle ilgili daha rahat fikir verebiliriz. Ben şu an için bu transferi olumlu görenlerdenim. Bakalım zaman ne gösterecek? Hep ne diyorum ben transferi konuşurken? Kağıt üstünde abi. Kağıt üstünde. Kalanı saha, takım olgusu, yaratılan ortam, bunlardan etkilenir. Bunu hiçbir zaman unutmayın. Görüşürüz. Kendinize iyi bakın.
2: Bu içeriğe ve daha fazlasına YouTube'da L1 Üçgen kanalından ulaşabilirsiniz.
3: Radyo Gol. Türkiye'nin en genç spor radyosu.
4: Kim ne dedi?
5: Digi Futbol YouTube kanalında İbrahim Yavuz gündemi değerlendirdi.
6: Digi Futbol'dan herkese selamlar, sevgiler. Ben Muzaffer Can Bedir. İbrahim Yavuz'la beraberiz. Transfer analiz programında. İbrahim abi hoş geldin.
7: Hoş bulduk Muzaffer.
6: Transferde takımlar artık hareketlenmeye başladı. Vakit geçtikçe ve vakit daraldıkça. İstersen oyuncular özelinde başlayalım. İlk önce Galatasaray'da bir oyuncu adayı söylendi. Real Madrid'den 18 yaşındaki Franco Mastantuono, Yakup Çınar'ın haberiydi. Digi Futbol'da canlı yayın esnasında vermişti bu haberi. Kanat ve 10 numara alternatifi için kiralık olarak adı geçiyor. Bu oyuncu Galatasaray için yararlı olur mu?
8: Real Madrid'in bu yaşlarda bir oyuncunun geleceğine talip olmaması bir kere orada bir bende soru işareti. Diğer hadise, Galatasaray'ın ben daha Okan Buruk'la 4 sezondur bu tarz talip olduğu bir tane oyuncunun gelişimine dokunduğunu görmedim. Yelert de benzer bir durumdu. Yusuf da benzer bir durumdu. İşte Hollandalı stoper de benzer bir durumdu. Kazımcan da benzer bir durumdu. Ya sayısını unuttum artık. Şimdi bu kadar olumsuz deneyim yaşamış bir teknik direktöre ben bu tarz bir oyuncuyu teslim etmem. Yani ne olur diye ben öngöremem. Yani bu kadar olumsuz örnek önümdeyken ben bu gelir alır götürür diyemiyorum. Tamamen şeye bağlı bir durum aslında. Oyuncu çok belirleyici olacak. Hani teknik direktör dokunuşu çok belirleyici olur ya.
6: Evet.
8: Bu yaşlarda özellikle. Ama çok zor. Yani bu Galatasaray'ın zaten belirli oynama tekrarı olan oyuncular var ve Galatasaray hep bu işi genç oyunculardan ziyade daha fazla Icardi gibi, Osimhen gibi, Mertens gibi, Torreira gibi oyuncularla bugüne kadar halletmiş. O yüzden bu tarz oyuncuların ben çok Galatasaray'da problemi ortadan kaldıracağını
6: yani
8: düşünmüyorum.
6: Yani Okan Buruk'a uygun profilde oyuncular değil, değil diyorsun genç oyuncular.
8: Ya Okan Buruk'a ben böyle oyuncular teslim etmem. Ben Dursun Özbek olsam bana böyle bir profilde bir oyuncuyla alakalı bir sunum gelse derim ki ya bugüne kadar yapamamış ya Okan Hoca. Ben niye bugüne kadar denemiş ve olmamış bir oyuncuyla alakalı tekrar yapayım?
6: Orada daha yıldız isimlere ya da çok net isimlere gitmesi
8: oraya
6: gerektiğini
8: giderim
6: düşünüyorsun
8: yani. Sen. Hiç zaman kaybetmem, yapmamış çünkü.
6: Bir diğer isim de Kola Muani. John Duran yerine alınabilecek bir oyuncu. Kola Muani ihtimali yüzünden de John Duran bekletiliyor. Şimdi Kola Muani iyi bir oyuncu. Yıllardır da izlediğimiz bir oyuncu. Tabii benim hep hafızamda şeyde kaldı Kola Muani ama Dünya Kupası finalinde 2022'de 120. dakikada karşı karşıya kaçırdığı golle Galatasaray için yararlı olur mu Kola Muani?
8: Ya şöyle, şimdi John Duran'ın beklemesi bu düşüncede daha sağlıklı. Ya bana sorsan hangi oyuncu üzerinde planlama yaparsın? Ben Kola Muani üzerine planlama yaparım. Ama biraz önce söylediğim, aslında Galatasaray'ın bugün içinde bulunduğu durum, insanların bu kadar telaş etmesinin temel sebebi bu Okan Buruk'la geçen 4 senede teknik direktör oyunundan çok oyuncuya odaklı oyunun çok belirleyici olması. O yüzden Galatasaray aslında biraz daha bir tık daha iyisi olsun. Yani John Duran'ın gelişimine bu anlamda talip olmaktan çok değeri ona daha sağlıklı geliyor. Yani.
6: Galatasaray'ın Fenerbahçe'ye, Beşiktaş'a ve Trabzonspor'a göre transferde geç kaldığını düşünüyor musun? Yoksa ihtiyacı yok mu çok da fazla işte diğer takımlara
8: aslında
6: göre?
8: Aslında bu bize biraz kulüpleri nasıl plansız yönetildiğini anlatıyor. Yani Galatasaray'a şöyle itirazım yok.

0: Yoksa Galatasaray taraftarına o konuda hak veriyorum. Şimdi sezonu şampiyon bitirmiş. Son 4 senenin şampiyonu. Şampiyonlar Ligi'ne gidiyor. 3 aşağı 5 yukarı alacağı bölgeler belli ve hala bekliyor. Beklemesinin temel sebebi de o. Planı yok Galatasaray'ın. Osimhen'i de planla getirmedim diyor. Icardi'yi de getirmedim. Muhtemelen bir yerlerde birileri bir sorun yaşar diyor. Oradaki yıldıza ben talip olurum. Düşünce tamamen bu. Yine belirleyici olan diğeri olacak. Çünkü Galatasaray her sene rakiplerine o fırsatı verdi. Benim düşüncem bir takım 4 sene şampiyon olmuş ve aynı teknik direktörle çalışıyorsa artık kadro planlaması açısından bir şeylerin ortaya çıkması gerekiyor. Bu da bizim aslında ülkede bu işin ne kadar sağlıksız yapıldığını gösteriyor.
1: Taraftar tabii isyan da doğal olarak şimdi Fenerbahçe'nin yani Fenerbahçe'yle adı geçen oyunculara ve yaptığı transferlere de geleceğim ama Galatasaray taraftarı muhabirlere vesaire çok kızgınlar. Yani hani yönetim eleştirilmiyor, sanki her şey güllük gülistanlıkmış gibi. Galatasaray taraftarı da bana birazcık çok efam yapıyor gibi geliyor.
0: Yok yapmıyor. Onların temel sebebi zaten teknik direktörüne güvenmemesi. Galatasaray taraftarı bugün gözünü kapattığında onlar da biliyor 7-8 tane oyuncunun tekrarı olduğunu. Ama Galatasaray taraftarının endişesi şu. Hiç teknik direktör oyunu izlemedi Galatasaray taraftarı. Hep oyuncuya bağlı oyun izledi ve son sene Osimhen'in dışında bir şey göremedi Galatasaray. Osimhen yoksa Galatasaray tanınmaz hale geliyor. Aslında taraftarın endişesi o. Yine talip oldukları konu o. Yoksa teknik direktörüne inanan bir taraftar olsa asla bu durumda 8 tane ilk 11'de tekrarı olan oyuncunun olduğu bir takımda zaten bu kadar endişe olmaz ama endişelerinin temel sebebin ne olduğunu düşünüyorum.
1: Bu arada isimleri konuşuyoruz ama Kolomoan dedik, John Duran dedik. Osimhen'in yanına uygun olabilecek profil hangisi sence? Ne tipte bir oyuncu aramalı Galatasaray İbrahim abi?
0: Ya şöyle şimdi Osimhen dediğin oyuncu sakatlık ya da mil takım ya da herhangi bir sorun yaşamadığı sürece o takımın direkt oynayacak oyuncusu. Şimdi Galatasaray'da ikinci santrafor ya da çift santraforlu oyunlar anlatılıyor evet. Değil mi? Şimdi o çift santrafor dediğiniz oyun aslında kulağa hoş geliyor. Kalabalık hücum oyuncularıyla bir arada oynama hadisesi oyuna talip olanların hoşuna gidiyor. Ama o bir tane oyuncunun oraya santrafor olarak gelmesi geriden bir tane oyuncunun eksilmesi demektir. O da oyunun bütününde zarar verir. İnsanlar işin o tarafıyla ilgilenmiyor. Galatasaray'ın aslında ihtiyacı olan hadise net ikinci santrafor pozisyonu. Yani Mertens'le oynama alışkanlığı olduğu pozisyon. Koyamadı yerine birini. Ama on numara değil. On numara artık değişti. On numara diye bir oyun kalmadı. On numara Alex'te Hacı vardı. Evet. O dönemlerde on numara. Mertens on numara değildi. Mertens tam ikinci santrafordu. Yani Galatasaray'ın aslında aradığı on numara değil. İkinci santrafora ihtiyacı var. Ve net olarak Galatasaray'ın o planlamayla alakalı bu kadar sürede bir oyuncuyu yerine koyamaması da onların planla ilgili yaşadıkları problemi net bir şekilde ortaya koyuyor.
1: Fenerbahçe'ye geçmek istiyorum. Fenerbahçe'de golcü transferi hala gerçekleşmedi. Girassi ismi çok fazla konuşuyordu ama İsmail Kartal'ın da isteğiyle Girassi transferi rafa kaldırıldı. İsmail Hoca'nın istediği oyuncu Aston Villa'dan Oli Watkins ismi. Watkins mi Girassi mi diye sorayım sana ilk önce.
0: Ya net bir şekilde Girassi derim ben yani. Tabii yeri de çok dersin. Önemli oyuncu ama Girassi o anlamda benim için Osimhen'e kim yaklaşabilir? Oyunun bütününde çünkü tek başına bitiricilik değil. Aynı zamanda işin takım savunma kısmı da çok önemlidir, çok değerlidir ki bence Osimhen bu anlamda oyunu sağlıklı izleyenlere bunu öğretti. Yani tek başına gol atmak yetmiyor. Attı El Nesri 30 tane gol attı. Yetmedi evet. Değil mi? Niye? Çünkü oyunun bütününde yok.
1: Kritik
0: talip olman gereken
1: yok.
0: Oyunun bütünü. Osimhen hep oyunun bütününe talip oldu. Gol atmadığı maçlarda bile Osimhen'le ilgili bir sürü pozitif şey söyleyebiliyorsun. Stoperi geliyor, takip ediyor ya da o golü atan oyuncuya alanı ve zamanı tanıyor. Bunlar önemlidir. O yüzden Girassi bu anlamda sanki benim bahsettiğin isimlere göre daha uygun olduğunu düşündüm ama İsmail Kartal tabii çok şanslı bir teknik direktör. Bence o da hayatı boyunca unutamayacağı bir dönem yaşıyor.
1: Yani ne
0: Ake, Skriniar, Guendouzi, Kante, Asensio, Greenwood inanılmaz bir şey. Ve zenginliğe bakar mısın? Girassi diyor hayır diyor ben Watkins'i istiyorum diyor ya. Hayal edemezdi İsmail Kartal. Bundan 3 ay önce böyle bir planı yoktu Fenerbahçe'nin. İsmail Hoca arkadaşlarıyla Kavak'ta mı oturuyordu? Orada mesela oturup sohbet yani. Ederken 99 puanı falan anlatıyordu. Hatırlıyorsun değil mi? Evet. Mesela bunu yaptık hakkım falan yendi derken Fenerbahçe'nin hiç planında olmuyordu. Yoksa Aykut Kocaman geliyordu. Olmayınca evet. Ya gel dediler ve zenginliğe bakar mısın? Böyle bir takımın teknik direktörü oldu. Ne yapar bilmiyorum ama hayatı boyunca unutamayacağı bir hatıra bence. Hatta bundan sonraki süreçte başarılı olamazsa bence teknik direktörlüğü de zirvede bırakma anlamında hani burada ben bir soluklanayım diyebileceği bir kadroyu yönetecek yani.
1: Bir diğer isim daha bir konuşulan Lukaku. İsmi çok fazla konuşuluyor. Lukaku Fenerbahçe için faydalı olur mu?
0: Ya şöyle şimdi Lukaku ile alakalı fiziksel anlamda ceza sahasını oynama anlamında şahane bir oyuncu. Maç ritmini yakalayamadı. En büyük sorunu onun da çok fazla kas sakatlığı yaşamasıydı geçtiğimiz sezon özellikle. Ama Dünya Kupası'nda problemi ortadan kaldırma adına şahane bir performans. Evet. Ya Fenerbahçe gibi işte Galatasaray gibi oyunu daha çok 3. bölgede oynayan takımlarda bu tarz oyuncular sakatlık problemi yaşamadığında çok ciddi rakiplere problem çıkartabilecek oyuncular. Şimdi saydığım oyunculara bir de Lukaku'yu koyduğun zaman zaman Fenerbahçe herhalde

0: son zamanların oyuncu kalitesi anlamında en iyi kadrosuna sahip olacağı bir kadro vaat ediyor.
1: Bir de tabii herkesin konuştuğu, hani şu anda henüz tam resmi olarak açıklanmadı ama bitti gözüyle bakılan Greenwood transferi çok büyük bir iş olduğunu düşünüyorum. 24 yaşında bu kadar yetenekli bir oyuncuyu Marsilya'dan, tabii ki yüksek bonservis bedelleriyle ama normaldir.
0: Normal yani.
1: Fenerbahçe'nin getirmesi, Greenwood'u nasıl yorumlarsın?
0: Bir de Fenerbahçe'nin özellikle geçtiğimiz sezon hani kanat oyuncuları organizasyonu açısından bir hayli problem yaşadı değil mi? Yani hatta biz Musabba ile ilgili bu bahsettiğin oyuncuların kalite anlamında çok aşağısında olmasına rağmen Musabba bile zaman zaman o taraftarı driplingle rakip eksilterek heyecanlandırdı. Şimdi bunun en üst seviyesi geliyor. Gerçekten ki burada belirleyici olan şudur. Biz aslında oyuncuların yeteneklerine talip oluyoruz değil mi Muzaffer? Aslında genel olarak talip olmamız ne? Bence oyuncuların hedeflerine talip olmamız lazım. Bilmiyoruz hedefini. Umarım hedefi çok sağlıklıdır. Çünkü çok böyle oyuncu geldi buraya. Yeteneklerine talip olduk ama hedeflerini bilmiyorduk ve hedeflerinin aslında çok da oynamamak olduğunu da gördük. Evet. Çok olumsuz deneyimler var. Umarım Osimhen gibi mesela. Osimhen'in hedefi oynamakmış. Yeteneğine talip oldular ama hedefi de oynamakmış. Eğer Greenwood bu anlamda sağlıklı düşünceyle buraya gelirse herhalde Fenerbahçelilerin özellikle iç sahadaki maçları böyle sabırsızlıkla beklediği ki değişen oyunda kanat oyuncuları çok eski, yani eskiden kanat oyuncuları şöyleydi Muzaffer. Birebir topu aldığında bek pozisyondaki oyuncuları bir hayli problemin içine itiyorlardı. Oyun değişince ki Fenerbahçe en iyi oyununda İrfan'la ve Tadic'le oynadı değil mi? Evet. Yani böyle çok heyecanlandıracak kanat oyuncusundan ziyade becerisi yüksek statik oyununu oynadı. Bu öyle değil. Bu geniş alanda ve dar alanda savunma oyuncuları bir hayli probleme itebilecek.
1: İki ayağını da kullanabiliyor.
0: İki ayağını kullanması çok önemli. Dışarı gidebilir, eksiltebilir, merkeze getirip şutla sonlandırabilir. Çok heyecan verici bir oyuncu. Önümüzdeki sene bittiği takdirde gerçekten oyuna çok ciddi renk katacak.
1: Bir de Beşiktaş'ta Salih Özcan transferi gerçekleşti. Beşiktaş için Salih Özcan transferini nasıl değerlendiriyorsun?
0: Ben Beşiktaş'ı bu sene en sağlıklı planlama yapan takımlardan biri olarak görüyorum. Önce sportif direktör, sonra teknik direktör, sonra oyuncu tercihleri ve zaman kaybetmeden oyuncuları kampa yetiştirme düşüncesi. Çünkü çok önemlidir. Kamp dönemindeki tekrar belirleyici olur Muzaffer, oyuncularla yapılan. Salih de aslında orta saha rotasyonu için Orkun'la beraber çok önemli oyuncu. Az oynadı tabii, ister istemez herkes oradan bir eleştiri yapıyor ama orada daha güçlü organizasyonlar var. Burada Salih'in çok ciddi katkı sağlayabileceğini düşünüyorum. Teknik direktörün ve sportif direktörle yapılan planlamanın çok önemli olduğunu düşünüyorum ama Beşiktaş'ta en belirleyici olacak hadise şu: o oyunculara, sportif direktöre ve teknik direktöre gösterecekleri sabır.
1: Abi Beşiktaş'la kapatacaktım ama Fenerbahçe ile alakalı bir soru daha ekleyeceğim. Sen konuşurken tabii aklıma geldi. Sonrasında da yavaş yavaş toparlayalım transfer analizi. Bu arada videomuzu beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı da unutmazsanız çok mutlu oluruz diyelim. Şimdi Fenerbahçe'de golcüleri konuştuk, isimleri de konuştuk ama şimdi Vedat Muriç ismi var. Sence Fenerbahçe şimdi Vedat Muriç'in de olduğu bir planla düşünürsek ne tarzda bir forvete gitmeli? Daha kanat forvet mi? Yoksa şimdi mesela Lukaku ismini az önce değerlendirdik. Vedat ve Lukaku illaki birinden biri kenarda beklemek zorunda kalır diye tahmin
0: İkisini
1: ediyorum.
0: İkisini birden oynatamazsın.
1: Oynatamaz. Evet. Nasıl?
0: Ya şöyle, şimdi bahsettiğim ben şöyle bir oyun hayal ediyorum Fener'de. Bir tarafta Kerem, bir tarafta Greenwood değil mi? Yani şimdi bunların olduğu organizasyonda uzunla da oynarsın, kısayla da oynarsın. Bu tamamen senin planınla alakalı bir durum. Çünkü kısayla oynarsan 3 tane sürekli önde gezen oyuncular rakibi ciddi anlamda probleme itebilir. Statik bir oyuncuyla oynarsan onların sırtı dönük oyunlarda ya da kenardan getirecekleri yüksek toplarda ciddi avantaj sağlayabilir. Yine alan açıp bu bahsettiğim, çünkü Kerem de Greenwood da aynı zamanda santrafor pozisyonunda oynama alışkanlığı olan, skora katkı sağlayabilen bir oyuncu olduğu için. Yani net bir şekilde şunu söylemem: Fenerbahçe'nin uzun santrafora ya da kısa santrafora ihtiyacı var demem. Fenerbahçe şu an o bahsettiğim oyuncularla tamamıyla oynama gücüne sahip oyun ortaya koyabilir.
1: Abi teşekkür ediyorum. Ben ağzına teşekkür sağlık. Bir sonraki transfer analizde görüşmek üzere diyelim. Hoşçakalın.
2: Digi Futbol YouTube kanalında İbrahim Yavuz gündemi değerlendirdi. Reklam.
3: Yollar bitmek bilmiyor mu? Hotline. İstediğin enerji olsun.
2: Reklam bitti.
3: Radyo Gol. Türkiye'nin en genç spor radyosu.
4: Radyo Gol'de kısa paslar zamanı.
5: Bu değerler neye göre belirleniyor? Her şey 2000 yılının başlarında internetin henüz emeklediği günlerde başladı. Reklamcılık sektöründe çalışan Matthias Seidel Hamburg'a iş için taşınan ancak kalbi hala Werder Bremen için atan ateşli bir taraftardı. Tuttuğu takım hakkındaki haberleri tek bir yerden takip etmesi neredeyse imkansızdı. Bilgi, gazeteler, dost meclislerindeki sohbetler ve fısıltılarla yayılan karmaşık bir haldeydi. Seidel bu dağınıklığa bir son vermeye karar verdi. Tamamen kişisel bir tutkuyla Werder Bremen'le adanılan oyuncuları takip etmek için basit bir web sitesi kurdu. Oyuncuların isimlerini bir tabloya giriyor, bulabildiği az sayıdaki bilgiyi ekliyor ve yayınlıyordu. Kısa süre sonra hiç beklemediği bir şey oldu. Hiç tanımadığı insanlar ona mailler göndererek hataları yazıyor veya yeni bilgiler iletiyorlardı. İşte o günlerde projenin ilk kıvılcımını çaktı Seidel. Kullanıcıların güncelleme gönderebilmesi için basit bir düzeltme formları oluşturdu. Bu küçük adım Transfermarkt'ı bir kişinin hobisi olmaktan çıkarıp bir topluluğun ortak eserine dönüştürmüştü. Seidel'in yaktığı o küçük ateş kısa sürede tüm futbol dünyasını saracak bir alev topuna dönüştü. Almanya'da düzenlenen 2006 Dünya Kupası'yla patlama yaşayan site, 2008'de Alman medya devi Axel Springer'in çoğunluk hisseyi satın almasıyla profesyonel bir güç merkezine evrildi. Bu, küresel yayılımın da fitilini ateşlemişti. Transfermarkt, temel olarak insanların futbolcular ve teknik direktörler hakkında bilgi bulmak için girdikleri bir site. Ancak bu onu ünlü yapan asıl unsur değil. Bir futbolcuya belirli bir değer biçmek sitenin en önemli alameti farikası oldu. Bugün ister bir gözlemci, menajer veya yönetici olun, herkes Transfermarkt'a bakıyor. Çünkü bu site basit bir veri tabanı olmanın çok ötesine geçti. Başlangıçta futbolun Wikipedia'sı olan platform o kadar etkili bir hale geldi ki artık piyasayı tanımlamaya başladı. Bu da Seidel'in aklına gelen bir fikir sayesinde oldu. Alman yönetici bir futbol menajer hayranıydı. Oyunda yer alan futbolcu piyasa değerlerini Transfermarkt'ta da uyarlamaya karar vermişti. Artık sitede milyon eurolar konuşulacaktı. Transfermarkt'ın kitlelerin bilgeliği diye tanımladığı ve binlerce kullanıcıya sahip formunda piyasa değerleri üzerine tartışılacaktı. Sitenin belirlediği piyasa değeri bir oyuncunun fiyatına dair sadece bir tahmin değil, pazarlık masasına konulan ilk rakam, gerçek dünyadaki bir ücret için dijital bir kabul haline gelecekti. Bu durum Transfermarkt'ı futbolun görünmez bir müdahale alanına çevirmişti. Menajerler, aileler ve hatta oyuncuların kendileri eksik verileri tamamlamak veya daha iyi bir fotoğraf ekletmek için bile siteyle iletişime geçiyor. Ancak Transfermarkt yöneticilerinin de belirttiği gibi hepsinin çoğu zaman niyetleri piyasa değerlerini etkilemek oluyor. Peki bu fiyat nasıl belirleniyor? Arkasında bir algoritma mı var yoksa süper bilgisayarlardan kurulu bir dünya mı? Hayır. Sadece insanlar var. Transfermarkt her yaz ve kış transfer dönemlerinden önce veri tabanındaki yüz binlerce oyuncunun değerini yeniden değerlendirmek için devasa bir dijital meclis topluyor. Kullanıcılar bir oyuncunun değerinin neden artması veya azalması gerektiğine dair kanıtlar ve görüşler sunarak tartışmaya başlıyor. Kullanıcılar oyunculara kendi yazdığı fiyat etiketlerini yapıştırıyor. Gönüllü veri gözlemcileri ise tüm bunları birer süzgeçten geçiriyor. Argümanların kalitesi tartılıyor ve ilk değerlendirmeler yapılıyor. Son sözü söyleyense Transfermarkt'ın profesyonel ekibi oluyor. Ülkelerin bölge müdürleri tüm sahaları değerlendirip nihai kararı veriyor. Yani işin özünde her şey argümanların gücüne dayanıyor. Değerlendirmeyi etkileyen en önemli faktörlerse belli. Oyuncunun yaşı, potansiyeli, performansı, sakatlık geçmişi, ligin sportif ve finansal gücü, oyuncunun itibarı ve pazarlama değeri, oyuncuyla ilgilenen kulüplerin sayısı ve itibarı, sözleşme şartları ve durumu, kulübün satma konusundaki isteği ve oyuncunun ayrılma arzusu. Bütün etkenler bir araya getirildikten sonra her futbolcu için bir bedel belirleniyor ve profiline yazılıyor. Ancak sitedeki piyasa değeri çoğu zaman gerçek transfer bedelini yansıtmıyor. Oyuncular sitede yazan miktarın çok daha düşüğüne veya kat be kat fazlasına transfer olabiliyor. Bu da zaman zaman yeni tartışmaları gündeme getiriyor fakat piyasa değerlerinin tartışmalara neden olması çok normal bir durum. Çünkü değerleme aşamalarının hepsi zaten tartışmalar üzerine sonuçlanıyor. Belki de sitenin yönetim kademesinin isteği de bu tartışma ortamının sürekli canlı tutulmasıdır. Transfermarkt bir taraftarın saf merakından doğan, futbolsever bir topluluk tarafından büyütülen ve bugün milyarlarca dolarlık bir endüstrinin nabzını tutan bir veri merkezi. Fakat bu site artık futbolun sadece bir forumu değil, onun kurallarını da yazabilen görünmez bir el haline geldi. Taraftarlar tarafından taraftarlar için büyütülen Transfermarkt artık sadece futbolun Wikipedia'sı değil, pazarlıklara da dahil olan dijital bir varlık. Peki sizce Transfermarkt değerlemeleri ne kadar tutarlı? Sitedeki değerlere siz güveniyor musunuz? Yorumlarınızı bekliyoruz. Burası Kısa Pas.

0: paslar. Hoşça kalın.
1: Bu içeriğe ve daha fazlasına Kısa Paslar YouTube kanalından ulaşabilirsiniz.
2: Radyo Gol. Türkiye'nin en genç spor radyosu.
3: Bu bir tekrar yayındır. Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.

0: Mutlu günler, mutlu hafta sonları sevgili Radyo Gol dinleyicileri. Ben Göksel'in Çağrı Saraç, Ortaya Karışık programında sizlerle birlikteyim ve hemen programımıza başlıyoruz. Eralp Isı hattımızda, hemen ilk konuğumuzla başlıyoruz. Eralp, hoş geldin.
1: Merhaba Göksel'in, tekrardan hoş bulduk.
0: Dünya Kupası'nda heyecan devam ediyor. Çeyrek final aşamaları da tamamlandı. Yarı finaller belli oldu ve dün sabaha karşı saatlerde Arjantin uzatmalara giden karşılaşmada İsviçre karşısında 3-1 kazandı. Lionel Messi bu kez gol atmadı ama asist yaptı ve Arjantin adını yarı finale yazdırdı. Nasıl değerlendiriyorsun karşılaşmayı?
1: Evet, aslında Arjantin açısından gruptan sonraki karşılaşmalara bakarsak efor olarak burada final yolunda diğer takımlara göre daha fazla yorulduğunu söyleyebiliriz. Burada hem İngiltere'ye göre, keza İngiltere'de dün akşam yine uzatmaları oynamış olsa bile, yani Arjantin'in buradaki yarı final yoluna baktığımız zaman yani hem diğer takımlara göre daha kısıtlı bir kadroları vardı, hem de yani burada hem Demokratik Kongo karşılaşması uzatmalara gitti. İşte Mısır karşısında maçlar ne kadar uzatmalara gitmemiş olsa bile harcanan efor ve dün akşam da baktığımızda yine 120 dakika süren bir karşılaşma, Arjantin'in özellikle yani performans anlamında çok düştüğünü söyleyebiliriz. Bence bu karşılaşmaların bu kadar yüksek tempoda geçmesi Arjantin'de her turlar ilerledikçe bir nebze olsun güçsüzleştirmeye devam ediyor bu kısıtlı kadro kalitesi yüzünden. Dün akşam da yine buna benzer bir tablo vardı. Evet, Arjantin karşılaşmaya iyi başladı diyemeyeceğim. Çünkü özellikle Arjantin'in golüne kadarki sürece bakarsak, yani ilk 10 dakikalık süreçte bence Murat Yakın burada Arjantin'i çok iyi analiz etmiş ki yani ön alan baskısıyla beraber burada Arjantin'i kırmayı başarmışlardı kornerden gelen gole kadar. Yani gerçekten inanılmaz bir ön alan baskısı sundu burada İsviçre bize ilk dakikalarda. Ama tabii Arjantin'in golünden sonra karşılaşma özellikle ilk yarıda birazcık rölantiye bağlandı diyebiliriz. İkinci yarıda daha sonrasına gelen İsviçre golü bence burada Arjantin'in planlarını tam bozacaktı ki Embolo'nun gördüğü kırmızı kart, ki yani çokça tartışılabilecek bir pozisyon. Ben yani kuralı tam olarak bilmiyorum ama ya hayatımda ilk defa bir VAR'ın uyarısıyla gelen sarı kart gördüm. Yani VAR'ın normalde sarı karta karışıp karışamadığını tam net bir şekilde bilmiyorum ama yani VAR'ın hayatımıza girdiğinden beri ilk defa bir VAR uyarısıyla sarı kart gören bir oyuncu gördüm. O yüzden de bence tartışmaya açık bir pozisyondu. Yani tabii ki burada İsviçre'nin 10 kişi kalması karşılaşmanın kalan dakikalarında burada Arjantin'e yine bir şans doğurdu diyebiliriz ki uzatma dakikalarında gelen hem Alvarez'in hem de Martinez'in golleriyle beraber de karşılaşmayı uzatma dakikalarının sonunda kazanmayı başararak İngiltere'nin rakibi olmayı başardı burada Arjantin.
0: Ve tabii az önce bahsettin Embolo'nun atılışı. Daha önce tabii turnuvada uygulandı yeni bir kural bu da. Paredes eğer o pozisyonda sarı kart görmeseydi pozisyona bakılmayacaktı ama Paredes sarı kart gördüğü için bakıldı pozisyona. Ya şeyi çok gördüm mesela, Ersin abi de öyle bir şey yazmıştı, Ersin Düzen. Hakem bu gözyaşları senden çıkacak falan Embolo'nun. Ben ya bu kadar duygusallığa anlamıyorum yani. Ağlıyor tamam da kendi hatasını ağlıyor zaten. Evet. Ve ne yapsın hakem, bu seferlik tamamdır. Hani kırmızı kart görmen gerekiyor ama affettim seni, çok tatlı adamsın deyip geçecek değil yani, futbol oynuyoruz.
1: Ya bir de şöyle bir şey var. Madem böyle bir kural gelmiş, o kuralı uygulandığı için ya burada neden hakem cezalandırılsın ki, ya da neden burada Arjantin üzerinde bir ah oluşsun? Onu çok fazla anlamadım. Ya burada gördüm. Tamamen oyuncunun kendi hatası. Yani yaptığı hareket tamamen aldatmaya yönelik bir hareket. Orada Paredes'in herhangi bir müdahalesi olmadan kendisini yere atıyor zaten. Burada hakem en başta kararı vermesi gerekirdi. Yani Embolo'yu görmediği için zaten

0: zaten Paredes'e sarı kart gösteriyor. Daha sonrasında VAR'ın uyarısıyla işler bu noktaya geliyor. O yüzden ya burada çok fazla Embolo'nun işte gözyaşları sizden çıksın falan gibi bir durum olduğunu çok fazla
1: zaten
0: düşünmüyorum.
1: Zaten şöyle bir şey var. O zaman tutarlı olacaksınız. Bunu diyorsanız gideceksiniz. Diyeceksiniz ki o Paraguay maçında da Almiron kuralı için ya adamın ne dediği belli değil. İşte hani yani yeni bir kuraldı, adam bilmiyordu, alışmamış daha falan deyip Almiron'u savunacaksın orada da.
0: Ya sonuçta yeni de olsa bir kural gelmiş burada değil mi? Önceki turnuvalarda olmaması bir şeyi değiştirmiyor. Yani burada hem oyunculara hem hakemlere zaten turnuva öncesinde bir seminer düzenlenmiyor mu? Yani bunlar yeni kurallar kardeşim, ayağınızı ona göre denk alın. Bundan sonraki süreçte bunlar bu şekilde cezalandırılacak diye en azından ben bir seminer geçildiğini düşünüyorum. Hem oyunculara karşı hem de yeni kurallar neticesinde hakemlere karşı buna dikkat edin diye. Ya o yüzden burada evet oyuncunun aklına kalmayabilir ama bunun bütün kurallar, yani yeni gelen bütün kurallar zaten oyunculara kitapçık halinde söyleniyor seminerlerde. Ardından da zaten kendileri bu konuda daha da bilgi sahibi oluyorlar.
1: Peki bir diğer tarafta tabii Julian Alvarez maçın kilidini açan isimdi gerçekten. Alvarez'e nasıl bir parantez açarsın?
0: Evet, baktığımız zaman yani Messi dışında çok formsuz bir Arjantin vardı turnuvanın bu safhasına kadar. Özellikle hücum performansı konusunda yani 2022 Dünya Kupası'nda Messi'nin en büyük yardımcısı Di Maria'ydı. Ancak bu turnuvada Di Maria gibi bir yardımcı olmaması Messi'ye özellikle sosyal medyada da çokça tartışıldı burada. Özellikle işte bir yıldız 10 asker tabirleri üzerinden. Ya burada tabii ki beklentiler Alvarez'in üzerindeydi. O Di Maria'nın yaptığı işleri bu turnuvada Alvarez'in yapması bekleniyordu. Ancak turnuvanın bu safhasına kadar nispeten tutkun bir Alvarez gördük ki yani geçtiğimiz sezonuna da bakarsak Atletico Madrid'de özellikle iyi bir sezon geçirdi ki yani belki de bir transfer yapacak ve Barcelona'ya gidecek bu turnuvanın ardından. Yani kendisi zaten grup maçlarının ardından da böyle bir transfer beklentisinin olduğundan bahsetmişti. Ama turnuvadaki performansına bakarsak özellikle geçtiğimiz sezon içerisindeki Alvarez'i aratan bir performanstı. Ta ki dün geceye kadar, hatta sabaha karşıya kadar attığı golle bence tekrardan o Alvarez'i bizlere gösterdi ki yani burada Arjantin tekrardan bir şampiyonluk yaşamak istiyorsa bu tip bireysel performanslara da ihtiyacı var. Yani Messi sizi bir yere kadar taşıyabilir. Çünkü rakiplere baktığımız zaman yani çok formda bir Bellingham ve İngiltere geliyor. İşte diğer tarafa bakıyoruz. Lamine Yamal'lı İspanya var. Diğer tarafında işte çok formda bir Fransa var ki yani Los Galacticos seviyesinde bir Fransa. O yüzden de eğer Arjantin burada tekrardan kupaya uzanmak istiyorsa bu tip bireysel performanslara kesinlikle ihtiyacı var. Yani Alvarez'den bu ekstra katkıyı İngiltere karşısında da görmesi gerekiyor bence Arjantin'in. Hatta finale çıkarsa burada İspanya-Fransa eşleşmesinin galibiyle oynayacak. O karşılaşmada bu tip yani ekstra performanslar Arjantin'e gerekiyor. Eğer bu tip ekstra performanslar gelmezse zaten yani kupaya uzanması da şu an itibariyle bana kalırsa çok zor Arjantin'in.
1: Peki bir diğer karşılaşmada İngiltere ve Norveç arasındaydı. Uzatmalara giden bir başka karşılaşma. Bellingham'ın iki golü ve Sheldorp'un harika golü ama yeterli olmadı Norveç için. Alexander Sørloth özelinde gerçekten büyük eleştiriler var. Burada Sørloth tabii eleştirileri hak ediyor ama bir kanat oyuncusu değil ve kanada hapsediliyor Norveç'te. Nasıl değerlendiriyorsun?
0: Evet, ben Norveç'in formasyonunu baştan hatalı buluyorum. Yani burada Sørloth dediğimiz adam net bir pivot santrafor. Burada kanada hapsedilecek ya da işte çizgiye basıp top sürebilecek meziyetlere sahip bir oyuncu değil. Ha burada pozisyonu aklıma geldi şu anda. Pozisyonda bence Haaland'a pas vermesi gerekirdi kesinlikle ama oyuncu da burada kendisini göstermek istiyor. Özellikle tutkun bir turnuva geçirdi kendisi de. O yüzden burada üstündeki baskıyı en azından atmak için gol atmak istedi ama burada savunmada yerleşince zaten pozisyondan sonuçsuz ayrıldı Norveç. Yani dediğim gibi orada kesinlikle Haaland'a pas vermesi gerekirdi. Haaland'a pas verdiği takdirde bence Haaland çok rahat bir şekilde golü atabilirdi. Ve o pozisyon gol olsa maç 2-0 olacaktı. Burada İngiltere'nin işleri ciddi derecede zorlanacaktı kalan dakikalarda. Ama yani bunların hepsi tamamen varsayım. Sørloth orada pas vermedi. Kendi vurmayı tercih etti ve ardından da İngiltere 2 gol buldu Bellingham'la beraber. Üst tura çıkan isim oldu İngiltere. Ya burada İngiltere'nin ilk golünde aslında Göksel'i bilmiyorum gördün mü sosyal medyada? Topun kamera şeyine çarptığı söyleniyor. Kamera kablosuna evet, çarptığı gördüm. Söyleniyor ki yani sosyal medyada pozisyonun tekrarını izleyince de hakikaten bir topta yön değiştirme var. Yani FIFA da bu konuda açıklama yaptı aslında. Topun sensörlerine baktığımızda topa herhangi bir şey değmiyor dedi. Ama ya pozisyona baktığımız zaman ya sanki top ya erken bir şekilde iniyor yere. Ardından da Bellingham'ın golü geldi zaten o pozisyonda. Maç 1-1 oldu. İkinci yarıda Norveç tekrardan gol buldu. Ancak VAR incelemesi sonucunda pozisyonda faul olduğu neticesinde gol iptal edildi. Ardından gelen Bellingham golü de zaten uzatma dakikalarında maçın skorunu tayin etti İngiltere adına.
1: Ama Burcu, eldeki tek veri de topun titreşim verisi olduğu için yani ona inanmaktan başka bir çare yok ki. Yani geri kalan her şey komplo teorisyenliği oluyor.
0: Evet, senin de söylediğin gibi aslında. Yani benim aklıma da ilk Fenerbahçe Galatasaray derbisi geldi. Burak Yılmaz'ın bir aşırtma şutu vardı. Yani yine benzer bir pozisyonda topun havada sektiği söyleniyordu. Yine benim aklıma da ilk o geldi aslında bu pozisyonlardan. Tabii o zamanlar yani bahsettiğim olay 2012 olması lazım ya da 2013 olması lazım. Yani bundan neredeyse 14-15 sene önceki bir pozisyon. Tabii ki aynı teknolojilere sahip değiliz. Yani topun verisini de açıkladı burada. FIFA ve topa hiçbir şeyin değmediğini söyledi. Yani tabii ki de burada güven kaynağımızın bu olması gerekiyor. Çünkü yani elde alabileceğimiz başka bir veri yok bu konuda.
1: Peki bir diğer tarafta da tabii ki diğer çeyrek final aşaması turnuvanın yani ağacın diğer tarafına baktığımızda yarı final belli oldu. İspanya ve Fransa karşı karşıya gelecek. Tabii o eşleşmeleri de konuşacağız ama öncesinde çeyrek finalleri konuşmaya devam edelim. Fransa-Fas mücadelesinde Saibari'nin sakatlığı sonrasında Fas iyice gardı düşmüş bir hale almıştı ve Fransa Paraguay'a nazaran daha kolay geçti Fas engelini. Nasıl değerlendiriyorsun?
0: Evet, Paraguay birazcık psikolojik üstünlüğü saha içerisinde almaya çalışmıştı ki yani karşılaşmada şiddet bozuluğu da bir hayli artmıştı aslında Paraguay-Fransa karşılaşmasında. Tabii burada Fas birazcık Paraguay'a nazaran saha içerisinde maçı kazanmak isteyen bir ekip. Bunu önceki turlarda hem Kanada eşleşmesinde hem de Hollanda eşleşmesinde görmüştük zaten. Ki bir önceki Dünya Kupası'ndan da zaten en büyük sürprizlerinden birisiydi Fas'ın üst turlarda yer alması. O yüzden bu turnuvada aslında daha oturmuş bir Fas'la beraber tekrardan aynı başarıyı bekliyorlardı ki yani karşılarına turnuvanın en büyük favorisi Fransa çıkana kadar. Yani yine iyi dayandılar Göksel'in bence ilk yarıda. Yasin Bono penaltıyı da kurtardı. Tabii o penaltı pozisyonunda o bekleme süresinin artması bence Mbappe'yi de ciddi derecede etkiledi diyebiliriz. Onun ardından da zaten ikinci yarıda gelen Fransa golleriyle burada Fas engeline nispeten kolay geçmiş oldu. Yani ben karşılaşma öncesinde ya Fas'ın en azından biraz daha diş geçirebileceğini düşünüyordum Fransa'ya. Yani her ne kadar turu Fransa'nın geçeceğini düşünsem de yani Fas'tan yine birazcık daha iyi bir performans bekliyordum. Ama senin de söylediğin gibi Saibari'nin sakatlığı burada Fas'ın da bütün planlarını bozdu diyebiliriz. Yani Fransa dediğim gibi az önce bu turnuvanın zaten en büyük favorisi. Yani herhangi bir eleme turunda elenseler turnuvanın en büyük sürprizi olacak bir takım zaten. O yüzden burada Fas'ı da nispeten kolay göstermesi Fransa'da çok büyük bir sürpriz olmadı bana kalırsa.
1: Ve bir diğer tarafta da tabii Belçika-İspanya mücadelesi. Belçika ABD maçındaki oyununu oynasa belki farklı şeyler olabilirdi ama ya şunu görüyoruz ama görmemize rağmen devam ediyorlar. Tamam, bir güç farkı var ama ya korkak oyun oynayan takımlar hiçbir zaman başarılı olamıyor bu turnuvada. Özellikle Kolombiya-İsviçre maçı da çok büyük örnek. Kolombiya maçın favorisiydi. Kendi oyununu oynasa mesela orada İsviçre'nin neredeyse şansı yoktu ama Kolombiya bile korkak oynadı ve kaybetti. Belçika da bunun cezasını çekti.
0: Kolombiya belki de bu akşam yarı finale yükselecekti yani o karşılaşmada o kadar korkak oynamasalar. Çünkü her zaman Arjantin'e ters gelen bir takım olmuştur Kolombiya. Sen de çok güzel özetledin burada aslında mevzuyu. Yani Belçika kendi oyununu oynamaya çalışsa yani sen de az önce bahsettin. Önceki turlardaki performansını yansıtmaya çalışsa burada belki de bir şansı olabilirdi. Ama tamamen İspanya'ya odaklı bir oyun planı seçti burada. Belçika milli takımı. Bunun sonucunda da gelen Merino golüyle turnuvaya veda ettiler. Yani bu sonucu herhalde en çok Beşiktaşlar sevinmiştir. Trossard meselesinden dolayı. En azından o mevzu artık kesinlikle kazanacak siyah beyazlar adına. Yani karşılaşmaya gelecek olursak bence İspanya iyi başladı karşılaşmaya. Ardından beklemediği bir gol yedi bana kalırsa İspanya. Burada Belçika'nın skoru 1-1'e getirmesi bence De La Fuente'nin de bütün planlarını bozdu. Çünkü bence bunu beklemiyordu. Yani karşılaşmayı daha kolay kapatabileceğini düşünüyordu bence İspanya burada. Ama gelen golle planları bozuldu diyebiliriz. Ama 1-1'in ardından da yine nispeten çok sönük bir Belçika performansı izledik. Yani burada galibiyete ulaşabildiği ya da turu geçebildiği pozisyonları yakalayabilirdi. Ama ya bu korkak oyun yüzünden

0: Belçika'da konuşuyorum. Maalesef tur kapısı aralanmadı ki, yani bir önceki turunda zaten kahramanı Merino yine son dakikalarda sahneye çıktı. Portekiz'in ardından burada Belçika'yı da son dakika golüyle yıkmayı başardı ve burada Fransa'nın rakibi oldu İspanya.
1: Ve yarı finallere baktığımızda Fransa, İspanya nasıl değerlendiriyorsun? Ya bir Avrupa klasiği, keyifli bir mücadele.
0: Evet, yani aslında geçtiğimiz sezona bakarsak burada İspanya'nın çok sansasyonel bir skorla galibiyeti var Fransa'ya karşı, ama şartlar asla aynı değil. Yani Fransa bu turnuvaya turnuvanın en büyük favorisi olarak geldi. Hem oynadıkları oyun hem de yani kadro kalitesi olarak hakikaten inanılmaz alternatifli bir kadro. Hücum açısından bakarsak yani bana kalırsa rakibi olmayan bir milli takım kadrosu Fransa. Burada da zaten İspanya karşısında bence karşılaşmaya favori olarak çıkacaklar ve erken dakikalarda bir gol bulursa Fransa burada çok farklı bir skor da görebiliriz. Çünkü yani en son Euro'yu kazanan İspanya'dan şu an için bana kalırsa eser yok. Yani o İspanya performansının gerisinde bir İspanya görüyoruz bu turnuvada. Her ne kadar yarı finale çıkmış olsalar da. Yani benim burada tercihim tabii ki Fransa olacaktır. Yani kupa için de zaten en büyük aday bana kalırsa Fransa. Ama ya burada İspanya'da eğer Fransa'ya diş geçirmek istiyorsa burada işler birazcık da Lamine Yamal'a kalıyor. Lamine Yamal'ın performansı bence burada ana etken olacaktır. İspanya'da eğer ki Yamal da önceki turlardaki gibi o istediği performans sergileyemezse ve formsuz bir grafik sergilerse burada Fransa bence İspanya'yı kolay gösterebilir.
1: Bir diğer eşleşmede İngiltere ve Arjantin nasıl değerlendirirsin?
0: İki yorgun takım sahaya çıkacak çünkü baktığımız zaman dün geceki karşılaşmaları iki karşılaşmada uzatmalara gitti. Burada konuşmamızın başına da belirtmiştim. Özellikle Arjantin harcadığı efor yüzünden çok fazla zorlanıyor karşılaşmanın ilerleyen dakikalarında. Yani o yüzden de burada İngiltere'ye karşı bence erken gol bulmaları gerekiyor. Hatta erken iki gol bulması gerekiyor. Çünkü Arjantin açısından her zaman 1-0 tehlikeli bir skor. Yani bunu hem Demokratik Kongo karşısında hem de dün akşam İsviçre karşısında bir kez daha gördük. Yani 1-0'ı iyi oynayabilen bir takım değil Arjantin. O yüzden burada yani minimum iki gol bulması gerekiyor ki karşılaşmanın ilk yarısında özellikle ikinci yarıya rahat şekilde başlasın. Ama bunun da çok kolay olacağını düşünmüyorum. Çünkü karşılarında özellikle formda bir Bellingham'la beraber formda bir İngiltere milli takımı var. Burada Harry Kane'le beraber kendisini çok iyi tamamlayan bir oyuncu oldu. Özellikle dün akşam karşılaşmada Harry Kane gol atmasa da özellikle bağlantı yollarında ne kadar kaliteli bir forvet olduğunu bizlere bir kez daha gösterdi. Yani dediğim gibi Gülsün, eğer ki Arjantin karşılaşmanın ilk dakikalarında bir gol bulamazsa burada turun favorisi bana kalırsa İngiltere olur. Yani zaten hem kadrolara hem de oynadıkları oyuna da bakınca İngiltere'nin bir tık daha önde olduğunu herhalde varsaymamız çok güç olmaz diye tahmin ediyorum. Çünkü ya Arjantin gerçekten grup karşılaşmalarına çok kolay bir şekilde geçti. Ama yani gruptan sonraki maçlarına bakınca Demokratik Kongo olsun, Mısır olsun, dün akşamki İsviçre karşılaşması olsun hakikaten çok zorlandılar. Yani kendilerinden beklenmeyecek seviyede zorlandılar. O yüzden de yani burada artık Arjantin'in pili bitmiş de olabilir.
1: Yani kesinlikle, ama ya şu aşamadan sonra yarı finale kadar ki Messi'nin o yan parçaları az önce de belirttin. Di Maria mesela bu katkıyı verebilen isimler olmadığını varsayarsak yani Arjantin'in buraya kadar gelişi bence büyük bir başarıydı ki yani 38-39 yaşındaki bir adamın boy krallığından bahsediyoruz.
0: Ben size de çok fazla anlam veremiyorum diyorsun. Yani elinde çok formda bir Nico Paz var. Yani sen bu oyuncuyu da vermedin turnuvada. Yani anlamıyorum Gökhan, burada aslında ofansif katkı sağlayacak isimlere yönelmesi gerekiyor Scaglione'nin. Özellikle orta saha kurulumundan hiç beğenmiyorum. Yani kanatsız tamamen 4 tane kesici orta saha ile çıktı. İşte burada McAllister, Enzo Fernandez, De Paul ve Paredes ile beraber. Yani burada en azından biraz daha ofansif oyunculara yer vermesini beklerdim ama yani Nico Paz'ı hiçbir oyun planında kullanmadı Scaglione. Buna da cidden çok şaşırdım yani turnuva genelinde. Yani bence en azından dün akşam değerlendirmesi gerekiyordu Nico Paz'ı.
1: Kesinlikle Scaloni'nin ben de iyi bir turnuva geçirdiğini düşünmüyorum. Yani ama Nico Paz'da da aynısını görecektik muhtemelen. Şöyle bir şey var Arjantin'de. Biraz gerginlikten sanıyorum sorumluluk alabilen oyuncu sayısı çok az. Çünkü Julian Alvarez de dünkü golün yani öncesinde çok kötü bir performansla, turnuva genelinde de öyle. Lautaro'dan aynısını görüyoruz. Almada ne yaptığı belli değil. Yani hiçbir oyun

0: oyuncu kendi performansını düzgün bir şekilde gösteremiyor ve bu da Arjantin'i yaralıyor. Messi yalnız kalıyor. Hatta Messi'den sonra en çok sorumluluk alan ve artı yazan isim Leandro Paredes herhalde.
1: Yani kesinlikle katılıyorum söylediğine. Paredes zaten Mısır eşleşmesinde de turu getirebilecek müdahalelerden birisine yapmıştı uzatma dakikalarına, yanlış hatırlamıyorsam 90+3. dakikada. Dün akşam da yine iyi bir orta saha performans sergiledi ama yani burada senin söylediğine çıkıyor iş biraz. Messi dışında sorumluluk alan bir oyuncu yok. Sorumluluk alabilecek birçok oyuncusu olmasına rağmen hiçbir şekilde o sorumluluğu asla almıyorlar. Yani hücuma bakıyoruz, Lautaro Martinez'in var, işte Julian Alvarez'in var ama yani bu oyuncular dün akşama kadar çok kısır bir turnuva geçirdi.
0: Peki, buradan transfer sürecine geçelim. Transfer sürecinde Trabzonspor durmak bilmiyor gerçekten. Prestiani, Aral Şimşir'den sonra gelen hamle.
1: Yani herhalde bu transfer döneminin şu ana kadarki en iyi takımı Trabzonspor. Özellikle Aral Şimşir hamlesi benim çok şaşırdığım ve ya hakikaten de ligimize geldiği için çok mutlu olduğum bir isimdi. Geçtiğimiz sezon Danimarka'da yılın oyuncusu seçilmişti zaten Aral Şimşir ve gole katkısına bakarsak ikisinde de çift taneleri görmüş bir oyuncuydu. Yani burada Trabzonspor'un özellikle aldığı bedele de bakarsak bence çok büyük bir transfer başarısından bahsedebiliriz burada Aral Şimşir'in Trabzonspor'a gelmesi hakkında. Yani onun ardından Prestiani'nin ismi de geldi.
2: Göksel'in çağrısı araçla ortaya karışık devam edecek.
3: Radyo Gol. Türkiye'nin en genç spor radyosu.
2: Göksel'in çağrısı araçla ortaya karışık devam ediyor.
1: Turnuva başlamadan önce Cabral gelmişti Trabzon'a. Cabral da zaten Arjantin karşısına attığı harika golle hatırlıyoruz. Yani burada hakikaten Trabzonspor yani böyle kağıt üzerinde yıldız değil ama yani gerçekten görev adamı isimlere gidiyor ve bu isimlerden bence yeni sezonda da ciddi katkı alacaklar. Burada forvet konusunda da Arokodare ismi geçiyor Wolverhampton'dan. Yani onu da alırlarsa bence yani tekrardan bir Onarçı performansı izletebilir bizlere. Yani bizim ligimizde her zaman yani uzun boylu pivot santrafor iş yapıyor ve Fatih Tekke de burada pivot santraforları ne kadar iyi işleyebildiğini biliyoruz zaten. Özellikle geçtiğimiz sezonki Onarçı performansının ardından kendisi gol kralı olmuştu Somorodol'la beraber. O yüzden burada eğer Arokodare ismini de bitirebilirse Trabzonspor yani yeni sezon açısından da hakikaten yani iddialı bir kadroyla girecekler gibi duruyor sezona.
0: Tabii Beşiktaş da hareketli bir transfer dönemi geçiriyor. Takıma gelen isimler var. Doğan Alemdar, Alexander Nübel, öne çıkan isimler Salih Özcan. Trossard konusu da bitmeye yakın ama bir forvet eksiği hala Beşiktaş'ta var. Beşiktaş'ın hangi isimlere yöneleceğini düşünüyorsun? Çünkü Vlahovic olmayacak gibi.
1: Ya senin de söylediğin gibi Vlahovic olmayacak gibi. Burada en büyük aday Lukaku ama Lukaku'nun da en büyük soru işareti yani geçtiğimiz sezonki sakatlıkları. Yani neredeyse tam bir sezon kaçırdı geçtiğimiz sezon. Bu sene evet Belçika milli takımıyla iyi bir performans sergiledi ama oyuncuya baktığımız zaman yani 90 dakika çıkartabilecek bir kondisyonda olmadığını bence bu turnuvada bir kez daha gördük ki zaten son turlarda da Deketelare kendisine formayı aldı burada Lukaku'dan. Ya Beşiktaş'ta evet bir forvet beklentisi var ama Beşiktaş burada acele etmeyecek forvet konusunda. Ya bunun da en büyük sebebi Yang Yuo. Ya o yüzden böyle Beşiktaş'ın haldır haldır forvet arayışına girme gibi bir durumu yok. Eğer ki Vlahovic olsaydı ki yani şu an için süreç olumsuz gibi duruyor. Yani oyuncu Türkiye'ye sıcak bakmıyor. Beşiktaş her ne kadar kendisinin yani hem imza bedeli hem de maaş beklentisi olarak taleplerini karşılıyor olsa da bu transfere sıcak değil Vlahovic. En azından şu an için Türkiye Ligi'ne sıcak bakmıyor. O yüzden de ya Beşiktaş şu anda forvet konusunda birazcık frene basmış vaziyette. Burada Yang Yuo olduğu için en azından Beşiktaş birazcık fırsat transferi kovalayacak gibi gözüküyor Göksel'in. Onun dışında Trossard Beşiktaş adına bence çok önemli bir hamle oldu. Yani ligimizde çift yani gol asist katkısı sağlayabilecek bir oyuncu. Çift taneleri çıkacak bir oyuncu bana kalırsa. Ki geçtiğimiz sezon Arsenal'in Premier Lig şampiyonluğunda da en önemli 3 oyuncusundan biriydi bana kalırsa Leandro Trossard. O yüzden ya burada oyuncunun maliyetine bakmaksızın bence Beşiktaş'a çok ciddi bir katkı sağlayacaktır. Artık sadece resmi sözleşmeyi imzalaması kaldı Trossard'ın da. Belçika'nın Dünya Kupası'na eğlenmesinin ardından artık Beşiktaş'ta kendisini bu hafta içerisinde İstanbul'a davet edecektir diye düşünüyorum. Artık resmi sözleşme imza atması için kaleci konusu. Beşiktaş iki iyi kaleci transfer etti.

0: Doğan Alemdar hem de burada Alexander Nübel'i transfer etti.
1: Nübel'e
0: bakarsak Stuttgart'ta iyi bir dönem geçirdi.
1: Harikaydı.
0: Özellikle Bundesliga'da sen daha iyi bilirsin zaten, yani maçlarını anlattım birçok kez. Yani özellikle ligde 3. olduğu sezona bakarsak Nübel de o takımın bel kemiklerinden birisiydi. O yüzden ya Beşiktaş'ın en azından Temmuz ayı içerisinde, yani Temmuz'un başı itibariyle bu tip bir kaleci transfer etmesi bana kalırsa bir transfer başarısıdır. Ki yani oyuncunun alacağı maaşa ve bonservise de bakarsak yine bir burada transfer başarısı olduğunu söylememiz bence çok güç değil. Beşiktaş kalesine iyi bir ekleme yaptı bence. Beşiktaş son yıllarda kaleci konusuna çok çekmişti. Özellikle Erçin Destanoğlu'nun ve Mert Günok'un düşen performansı burada savunma kurgusunu da ciddi derecede etkiledi. O yüzden ben Alexander Nübel transferini çok değerli buluyorum. Yani Nübel'in eksileri var mı? Kesinlikle var. Yani burada bence oyuncu, evet, birebir de çok iyi bir oyuncu. Gelen şutları karşılama konusunda çok iyi bir oyuncu. Ama ayak kalitesi beklediğimiz kadar iyi bir futbolcu değil. Ama yani şu an için geriden oyun kurma önemli değil. Beşiktaş'ta tutanım iyi olması önemli. O yüzden de bence Alexander Nübel de iyi bir ekleme oldu Beşiktaş tarafına.
1: Ki ya Beşiktaş iki kaleci hamlesi beklemiyordum ben. Yani sadece Doğan Alemdar alınsa bile ben yani uygun bulurdum mesela.
0: Evet, Doğan da iyi bir kaleci baktığımız zaman. Evet, Başakşehir'de burada yedek kaldı ama baktığımız zaman tavanı yüksek bir kaleci. Ren'e gitmişti yanlış hatırlamıyorsam Kayseri Spor'un ardından. Ben Ren'de kalacağını düşünüyordum ama tabii ki tutunamadı orada. Ardından ligimize tekrardan döndü. Yani yaşı da daha genç Göksel'in. Yanlış hatırlamıyorsam ya 21 ya da 22 yaşında olması lazım. O yüzden ya bu potansiyelini kullanırsa da ilerleyen yıllarda bence Beşiktaş'ın as kalecisi de olabilir Doğan Alemdar. Yani yani yarın bir gün Beşiktaş'ın as kalecisi olarak Doğan Alemdar'ı görürsek Nübel'in ardından, ya ben asla şaşırmam bu konuya.
1: Ersin Destanoğlu da bu arada ilginç bir hamle. El Cazeera ile anlaştı. Hiç beklemediğim bir hamle.
0: Evet, kesinlikle benim de hiç beklemediğim bir anda, yani dün görünce de bir ekrana bir iki saniye böyle baktım, yani bir şoka uğradım. Çünkü oyuncu konusunda hem Premier Lig'den hem de İspanya Ligi'nden teklifler olabileceği konuşuluyordu. Ama ya Erçin'in burada tercihi Birleşik Arap Emirlikleri oldu. Ya bilmiyorum Göksel'in, henüz genç bir kaleci kendisi de, yani 2001 doğumlu, henüz 25 yaşında olan bir kaleci ki yani bir kaleci için ya önünde en az 12-13 senelik bir kariyer olduğunu varsayarsak, ya burada Avrupa'ya gitmesi bence kariyer açısından daha doğru olabilirdi. Ya burada Arabistan'a da gitmiyor, Birleşik Arap Emirlikleri'ne gidiyor. Ya çok fazla yakından takip ettiğim bir lig değil ama yani çok üst düzey bir lig olmadığını varsayabiliriz herhalde.
1: Ya kesinlikle. En azından Suudi Arabistan'da özellikle kaleciler daha fazla kendini gösterebiliyordu. Edouard Mendy gibi isimler burada ön plana çıkıyor ki Yasin Bono da orada Al Hilal'in kalecisi. Peki Galatasaray'daki sessizlik, yani Eral, ben bu sessizliği tanıyorum. Bu sessizlik yani rakipler için çok sevinecekleri bir sessizlik olmamalı bence. Çünkü yani yine yönetim eleştirileri, transferler nerede şeklinde falan bir bekleyiş var, sessizlik var. Ama ya bu sessizlikler genelde Osimhen'le, Leroy Sané'yle falan sonuçlanıyor. Ben yine Galatasaray'dan ultra bir isim bekliyorum.
0: Evet, aslında geçtiğimiz sezonki süreçlere de bakarsak tabii Osimhen süreci medyaya neredeyse her gün yansıdı. Ancak Leroy Sané yani hiç kimsenin beklemediği anda resmi açıklama gelmiş bir transferdi. Galatasaray'da bence yine bu tarz bir bekleyiş var. Galatasaray doğru isimlere yönlenmek istiyor. Yanlış hatırlamıyorsam Uğurçuk bu ismi şu anda gündemdeydi orta saha için. Torreira'nın yanına Lemina yerine transfer etmek istedikleri isim. Onun dışında tabii ki yıldız transferi Galatasaray taraftarı da bekliyor haliyle. Çünkü gelecek sezon yine Şampiyonlar Ligi'nde yer alacaklar ve yani geçtiğimiz sezonki başarıları tekrar etmek isteyen bir Galatasaray var. Ya burada Bruno Fernandes ismini gördüm ama yani çok fazla ihtimal vermedim açıkça konuşmak gerekirse, ama ya burada işin içinde de Galatasaray olunca asla diyemiyorsun Göksel'im. Yani ya adamlar geçen sene Sané'yi transfer etti. Ondan önceki sene Osimhen'i transfer etti. Yani o yüzden de burada yarın bir gün ne bileyim bir Bruno Fernandes hamlesi gelirse de Galatasaray tarafından hiç kimse şaşırmasın. Ki bu sene Bernardo Silva'yı da aslında kovaladılar ama oyuncunun tercihi haliyle Real Madrid oldu Mourinho faktörüyle beraber. Ama dediğim gibi yani Galatasaray'da da ilginç hamleler göreceğiz bence önümüzdeki günlerde.
1: Peki öte yandan Fenerbahçe'de Greenwood transferi artık bitti. Vedat Muriç takıma katılan isimlerden. Burada Ake konusu özellikle kimsenin beklemediği bir anda iyi bir hamle. Yani kimse, hiç adını duymamış Taker kendini yani. Duyuyorduk diyen yalan söylüyordur. Bir anda açıklandı. Beyaz Yıldırım'ın aslında transfer politikası da budur. Yani daha önce de hatırlıyoruz mesela Greenwood olayını resmi hesap yalanladığında yani hepimiz artık Greenwood'un alındığını anlamıştık. Roberto Carlos da aynı şeyi yapmıştı çünkü Aziz Yıldırım hatırlıyoruz. Fenerbahçe'yi nasıl değerlendiriyorsun transfer anlamında ve Gornik maçına kadar Fenerbahçe'den bir başka transfer bekliyor musun?
0: Evet, aslında sen çok iyi özetledin burada. Greenwood süreci eğer ki medyaya yansımamış olsaydı bence Fenerbahçe tarafından çoktan bitmiş bir transfer hamlesi olacaktı. Bence oyuncunun yani şu ana kadar gelmeme sebebi Martilla'nın ekstra istekleri. Buradaki zaten Hakan Safi'nin anlaştığı bedelin de altında olacağı konuşuluyor, bonservis bedelinin. Hakan Safi yanlış hatırlamıyorsam 50 milyon euroya anlaşmıştı Martilla ile. Burada Sayın Aziz Yıldırım ve ekibinin 39 milyon seviyesinde oyuncunun bonservis konusunda anlaştığı söyleniyor. Bu da bence bir transfer başarısıdır. Yani Göksel'in Greenwood inanılmaz bir transfer bana kalırsa. Oyuncu hala genç bir isim ve yani son 2 senedeki istatistiklerine baktığımız zaman yani bir kanat oyuncusu anlamında hakikaten de yani bir oyuncu daha ne kadar olabilir dedirten istatistikler. Yani oyuncunun geçtiğim sezonki istatistiklerine bakıyorum. Yani ne Vinicius Junior ne de Lamine Yamal bu istatistikleri sağlamış değil. Ha tabii burada lig farkını da söyleyebilir dinleyicilerimiz ama yani bir kanat oyuncusu için hakikaten çok iyi istatistikler ve yani ileride Greenwood'dan da para kazanabilir Fenerbahçe. Çünkü oyuncu hala 24 yaşında olan bir isim. Ve yani prime'i diye adlandırabileceğimiz dönemi hala yaşayan bir isim. Yani performansında herhangi bir düşüklük yok. Yani oyuncu zaten Manchester United döneminde yaşadığı sıkıntıları yaşamasa yani ailevi sebepleri yani o şiddet olaylarını yaşamasa zaten buralara düşecek bir oyuncu da değildi. Zaten Manchester United'ın şu anda herhalde hala az kanadından birisiydi Mason Greenwood ismi. O yüzden de burada Fenerbahçe bence çok değerli bir hamle yapacaktır diye düşünüyorum. Yani burada ya direkt olarak şampiyonluk hamlesi bana kalırsa. Yani Osimhen nasıl şampiyonluğa direkt olarak etki ettiyse burada Fenerbahçe tarafı da en az Osimhen kadar ses getirebilecek bir hamle yapıyor ki ya Greenwood da hala çok formda olan bir isim. Az önce de belirttiğim gibi son 2 senede 46 gol atmış bir isim Göksel'in. Yani bir kanat oyuncusu açısından inanılmaz istatistikler bunlar. Burada eğer ki Fenerbahçe transferi bitirirse ki bu saatten sonra çok fazla bu transferin iptal olacağını düşünmüyorum. Yani ligimiz açısından da Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi yolu açısından da çok kıymetli bir eklem olacaktır. Nathan Ake'ye değindin. Nathan Ake resmi açıklama gelene kadar senin de bahsettiğin gibi kimsenin beklemediği bir hamleydi. Tamamen gizli bir operasyonla Fenerbahçe'nin transfer ettiği bir isimdi ki yani ben özellikle ayak kalitesi olarak da çok beğendiğim bir oyuncu Nathan Ake. Burada ben İsmail Hoca'nın yeri geldiği zaman sol stoperden ziyade sol bekte de deneyeceğini düşünüyorum kendisinin. Özellikle burada Archie Brown'dan o istediğini alamazsa İsmail Kartal bence en az bir 15-20 maçta kendisini sol bekte görebiliriz. Yani o Fenerbahçe taraftarı da asla şaşırmasın bu duruma. Bu oyuncu sol stoper değil miydi? Niye sol bekte oynuyor gibisinden? Çünkü oyuncu ayak kalitesi de iyi bir oyuncu. Ya oyuncu hakkında herhalde söyleyebileceğimiz en büyük dezavantaj oyuncunun boyu. Ligimizde özellikle pivot santraforların olduğunu varsayarsak yani burada hava toplarında problem yaşayabilir kendisi ama kesicilik anlamında ve ayak kalitesi anlamında bence ligin üstünde bir stoper transfer etti Fenerbahçe. Son olarak da Vedat Muriç. Vedat Muriç zaten bu coğrafyayı ve Fenerbahçe'yi bilen bir oyuncuydu. O yüzden bence önüne bir forvet alınmasa bile iyi katkı sağlayacaktır ki geçtiğimiz sezonda zaten Mbappe'nin ardından La Liga'da gol krallığında ikinci olmuş bir isimdi ki burada takımı Mallorca'nın da gollerinin neredeyse yarısını atmış bir oyuncudan bahsediyoruz. O yüzden yani burada oyuncunun yaşına bakmaksızın en az 2 sene maksimum performans alabileceğiniz bir isim Vedat Muriç ismi de.
1: Mehmet Bey diyor ki selam Göksel'in Galatasaray'ın sessizliği konusunda sana katılıyorum. Erel Pısı, Leslie hakkında ne der acaba, tanıdığı bir futbolcu mu?
0: Çok fazla izlediğim bir oyuncu mu? Kesinlikle değil ama oyuncuyu az çok tanıyorum tabii ki de. Burada bence dinamizm açısından Galatasaray'a katkı sağlayacaktır. Ama burada oyuncudan yani bir gol katkısı ya da bir asist katkısı beklememiz bence güç olacaktır şu seviyede. Çünkü oyuncu bu özellikleriyle ön plana çıkan bir oyuncu değil. Oyuncu biraz daha box to box dediğimiz savunmadan topla alıp topu ileriye taşıyan bir oyuncu. Burada Lucas Torreira'nın da gol katkısının sınırlı olduğunu varsayarsak burada bu ikilinin önüne tartışmasız bir isim alması gerekiyor Galatasaray'ın. Çünkü burada Osimhen'in ya da Leroy Sané'nin, Barış Alper'in gol yüküne en azından orta saha anlamında çekecek bir isme de ihtiyacı var. Burada Torreira ve Uğçuk bu ismin ikilisinden yeterli seviyede gol katkısı alamazsınız. O yüzden de Bruno'nun önüne az önce de bahsettiğim gibi en azından Bruno Fernandes kalitesinde ya da ligde en azından

0: 10 gol 10 asist tabela yapabilecek bir isme yönlenmesi gerekiyor Galatasaray'ın. Burada dediğim gibi uçuk bir ismi birazcık daha savunmadan toplu alıp topu ileriye hızlı taşıma konusunda iyi olan bir isim. Ama baktığımız zaman az önce dediğim gibi gol asist katkısı çok fazla beklememiz lazım kendisinden.
1: Peki Eral, çok teşekkür ediyorum değerli yorumların için.
0: Ben teşekkür ederim Gökçen Hanım'la yayınlar dilerim.
1: Teşekkürler. Kaldığımız yerden devam ediyoruz. Sevgili Radyo Gol dinleyicileri, hattımızda Yaşar Kurt var. Yaşar, hoş geldin.
2: Hoş bulduk Gökçen, nasılsın?
1: Teşekkür ederim, sen nasılsın?
2: Çok teşekkür ederim, sağ olasın.
1: Dün Dünya Kupası'nda çeyrek final aşaması da sona erdi. Ve çeyrek final aşamasında yani aslında pek sürpriz olmadı diyebiliriz. İlk olarak kronolojik olarak başlayalım. Son karşılaşmayla başlayalım. Arjantin İsviçre engelini aşmayı başardı. Nasıl değerlendiriyorsun Arjantin'i? Julian Alvarez sonunda o beklediğimiz katkıyı verdi herhalde.
2: Yani %100, ama maç biraz benim beklediğim gibi başladı diyebiliriz. Çünkü yani İsviçre'nin şimdiye kadar hep topa sahip olma üzerine bir takım kurduğunu konuşmuştuk. Ve Arjantin'de ilk defa bu kadar net bir şekilde topa sahip olup kendilerine zorluk çıkartabilecek bir rakiple karşılaşacaklarını söylemişti. Kimi tekim öyle oldu aslında. Yani Embolo'nun kırmızı kartına kadar maç genel olarak İsviçre'nin seri gibi gidiyor. Yani İsviçre biraz daha topa sahip olan, rakip kalede biraz daha efektif olan takımdı. Ve yani en kötü maçın uzatmalara gideceği şekilde bir senaryo gerçekleşiyordu. Yani Embolo'nun kırmızısından sonra İlbe tamamen tersine döndü. Arjantin bu tip kırılma anlarında, yani sadece bu Dünya Kupası, belki Dünya Kupası tarihi boyunca bu tip kırılma noktalarından gerçekten çok iyi bir şekilde çıkıyor. Kırmızı karttan sonra rakip yarı alana oyunu biraz daha yıksa da en büyük uzatmalarda çözmüş oldu ve senin dediğin gibi yani Julian Alvarez, yani inanılmaz bir gol. Onun dışında sahi içinde de bence Messi'ye yaratıcılık konusunda ilk defa bu kadar yardım eden bir oyuncu olduğunu da gördük. Tüm bunları da yani koyduğumuz zaman Arjantin Mısır maçında bir reaksiyondu, bir 20 dakikada maçı çözdü demiştik. Burada da kırmızıdan sonra bir hani uzatmaları dilinde 15-20 dakikada maçı çözdüler. Çekirdeğe bir iki sıçramaya devam ediyor. Hani İngiltere maçında da bu kadar kötü duruma ya da daha kolay geçebilecekleri bir tuz. Ya tabii ki bu aşamada çok kolay değil ama şimdiye kadar yaşamadılar. Arjantin'in yolu hep işte Yeşilburnu Adaları, Cezayir, Avusturya, hep görece biraz daha kolay takımlar desek de bence bir kolay yolu kendileri çok zorlayarak geçtiler. İngiltere maçında şartlar biraz daha İngiltere'nin beynine dönmeye başladı diyebilirim aslında.
1: Dün Messi açısından bir asistle geçen bir mücadeleydi ve Messi'nin çok efektif olduğu bir mücadele değildi. Bunun yanı sıra Embolo'nun kırmızı kartı için, yani net bir kırmızı kartı, buna neden itiraz ediliyor anlamadım. Yani yeni kurallar turnuva öncesinde açıklandı ve bu kuralın da hani böyle FIFA'da seminer olsa herhalde göstergesi olarak gösterilecek pozisyondu.
2: Yani bir karar bence de yani kuralla ilgili problem yok ama kuralla ilgili benim de problemim var. Yani bu sadece Embolo'nun yani sarı kart, ikinci sarı kart müdahale edilmesi gerektiği söyleniyor ki artık bu kural olarak kesinleşti ama yani ilk sarı kart yanlış olabilir, ikinci sarı kart doğru olabilir. Bunları yani sarı karta ben hiçbir şekilde girmemesi gerektiğini düşünüyorum ama yani dünkü karar üzerine bakıldığı zaman %100 doğru bir karar. Yani Embolo zaten yani şaşırdı sarı kartı ama niye şaşırdı ben de anlamadım. Kendi düşerken ayağını paradise vuruyor. Yani tamamen aldatma yönelik. Onun için soru işareti yok. Ama yani genel olarak bakıldığı zaman daha uzun metrajlı liglerde, daha ele göre Şampiyonlar Ligi'nde bu kralın zaman zaman sorun çıkaracağını düşünüyorum ben de.
3: Gökçen'in çağrısı araçla ortaya karışık devam edecek.
4: Radyo Gol, Türkiye'nin en genç spor radyosu.
1: Paredes mesela orada sarı kart görmese bakılmayacaktı.
2: Yani şöyle, hakem yanlış gördü diyelim, örnek veriyorum. Ve Paredes'e yani kırmızı çıkardı direkt. Çok yanlış bir şey çıkardı. Yani oradan da dönecek. Yani çok farklı şeyler var orada. Yani bilmiyorum, dediğim gibi hakem yani ikinci sarı kartta ya da örnek veriyorum İngiltere üzerinde de konuşuyoruz. Sanki penaltısında mesela. Var her şey yapılan müdahale ettiği sürece bence orta hakeme gerek yok noktasına geleceğiz bir noktada. Yani varın geliş noktasında ilk aşamasında hakem sağ içinde bir karar verir. yani %100 bir şekilde yanlışsa var müdahale eder gibi bir durum vardı. Ama bu Dünya Kupası'yla özellikle gördük. Yani, yanlış kornerlere de müdahale etmeye başladı. İkinci sarı kartlar girdi işin içine. Herhangi bir penaltıda da işin içine girmeye başladı. Ben mesela ne diyorum? Çünkü diğer İngiltere maçında kontrol edersen yani ilk saniyeden golde de böyle bir durum var. Yani VAR bu kadar işin içine girdiği noktada ben dediğim gibi o eski formatiklerim ben değilim çok fazla ama bunun biraz temposu ve ruhunu ben de ölmeye başladığını düşünüyorum.
1: Peki buradan İngiltere Norwich karşılaşmasına geçelim. İngiltere uzatmalarda kazanan taraf oldu. Bellingham'ın iki golü. Sheldrup'un nefis bir golü vardı ama yeterli olmadı. 1-0 öne geçtiği karşılaşmada Norwich skoru koruyamadı.
2: Yani ben Norwich'in daha doğru oynadığını, daha iyi oynadığını özür dilerim ama İngiltere'nin daha doğru oynadığını düşünüyorum. Yani sonuna başında desek ki Norwich İngiltere maçı olacak çeyrek finalde ve İngiltere %50'nin canı topu sahip olup maçı kazanacak. Yani çok mümkün değil yani. Çünkü maç öncesinde konuştuğumuzda Norwich orta saha üzerinde daha teknik, daha kaliteli ayaklara sahip olan taraf bence. Evet, Eli Tenders'in de Rice'de çok iyi oyuncular. Çok kaliteli oyuncular, üstsüz oyuncular ama biraz daha denge oyununda size iş sağlayabilecek oyuncular ki yani hem Nottingham Forest hem Arsenal'i düşünürsek bu biraz daha bizi doğruluyor ama İngiltere topa gayet iyi bir şekilde sahip oldu. Bekler üzerinde gerçekten beklerin üzerinde performans ama yani tek tek oyuncuları sayabiliriz. Ama bu Bellingham yani maçı tek başına çözdü dememin içine hiçbir neden yok. Çünkü yani Bellingham'ı Real Madrid'in ilk senede ilk devrede attığı 10 gol dönemi vardı. Kariyeri açısından bakıldığı zaman belki de en parlak dönemiydi. O günlerden bir performans gösterdi bize. Bu da Harry Kane'in bağlantı üzerindeki kalitesinden biraz geliyor. Stoperleri çok iyi bir şekilde sağa sola deplase ettikleri kendisi giderek yani çok iyi manipüle ederek yarı saha seçimine Bellingham'a inanılmaz fırsatlar açtı ve Bellingham'da bu fırsatları gördüğü zaman zaten yarı saha seçimine çok maharetli bir oyuncu. Yani Harry Kane Bellingham ikilisi gerçekten Dünya Kupası üzerinde çok korkutucu var. Yani keşke Harry Kane 5-6 yaş daha küçük olsaydı aynı yaşta olsalar da daha geniş vadede neler yapabileceklerini tüm dünyayı gösterebilseler dediğim ikililerden oldu. Çok iyi anlaşıyorlar. Yani ona keza yani kanat oyuncuları dün özelinde bakıldığı zaman Gordon Barcelona'ya acaba bu transferi fazla erken yaptı dedirtebilecek bir performans gösterdi. Genel Dünya Kupası özünde bu şekilde ama dün ekstra kötüydü. Madueke yani fiziksel olarak çok kez düşüşte olduğu çok ezildiği bir maç yaşadı ama onun yanına giren Saka Ayta değişti ama ilerleyen zamanlarda onu biraz daha sol önde gördük. Bence fiziksel olarak gayet iyi bir şekilde hem topa sahip olup hem fiziksel olarak Norwich ezitlediler bence. Norwich üzerinde bakıldığı zaman da yani Haaland'ı iki stoperle ki yani onun gayet yakından tanıyan iki stoperle kitlediğiniz noktada yaratıcılık biraz orta saha kesimi kalıyor. Hiç de fena çıkarmadılar özellikle. İlk yarıda son 45 dakika 2'deki Bellingham golüne kadar bence iyi de fonsiyetler oyunu. Özellikle Schneider tarafından gol de oradan geldi zaten ama dediğim gibi Haaland tutlandığı noktada ne kadar diye sahasına topu getirirseniz getirin onu sadece o çerçevenin içine sokabiliyor. Böyle olunca da İngiltere'nin doğru oyunu, Norwich iyi oyunu ama İngiltere'nin doğru oyunu biraz daha galip geldi diyebiliriz.
1: Norveç'le ilgili turnuvanın başından beri en yani beğenmediğim olay Sørloth'un kanat olarak kullanılmasıydı. Bu maçta başlarına bela oldu diyebiliriz. Ya tamam, iki yıldız forvetiniz olabilir ama ikisini de kullanmak zorunda değilsiniz. Yani burada bence Sørloth Norveç'in başını yaktı.
2: Ek olarak yani bir de kenarda Antonio'nun sağda Oscar Bob var. Yani iki İnanılmaz. Tane çok iyi kanat oyuncunuz var. Yani Sørloth yani şöyle söyleyeyim, biraz daha ikinci bir santrafor gibi yani sol tarafta oyunu kurup Cihazas'a gönderdiğim toplarda Cihazas içine gönderebildiğim toplarda orada iki tane santrafor özellikle oyuncu olsun isteyebilir ya da Sørloth'u dediğim gibi kulübe göndermek istemiyor olabilir ama ben de doğru olmadığını düşünüyorum çünkü dün birden fazla dikişli sakın oldu Sørloth'u üzerinden Norveç. Biri başarılı oldu. Sørloth'un bencilliği yüzünden gol olmadı ki bence maçın kırılma noktalarından biri. Orada Sørloth pas Haaland takları bitse 2-0 olacak. Belki çok daha farklı bir maç izleyeceğiz. Onun dışında da yani hem bu maçta hem önceki maçlarda Brezilya maçında da gördük Sørloth'u. Dikişte katı var. Önünde büyük bir alan var ama

0: size'ından dolayı hem atletizm düşüklüğünden, yani uzun mesafede atletizm düşüklüğünden dolayı giremiyor. Bence de bir kanadı oyun kurulumu üzerinden diğer işleri yok olacak.
1: Bir diğer tarafta İspanya. Belçika eşleşmesi yine Merino'nun attığı golle İspanya yoluna devam ediyor.
0: Yani diğer iki maç ya da Fransa'yı konuşuruz birazdan ama bence bariz favorilerin çok üstün gittiği maçtı.

0: yılında Şampiyonluk yılında İspanya için çok önemli. Orta sahada da Dani Olmo, Fabio Rodri, yani bu maçta biraz daha Pedri'nin yerine Fabio Rodri gelip, ama bu üçlü de topa sahip olma konusunda hiç fena değil. Zaten İspanya orta sahasını kimi koyarsanız koyun bu oyun kurulumunda, pas oyununda bir şekilde etkili olduklarını görüyoruz. Sadece sol kanadı bir şekilde çözemedi turnuva başından beri. Birden fazla fırsatı vardı. Yani hepsini denedi neredeyse, ama yani orayı bir şekilde daha belirli bir oyuncuyla maalesef çözemedi. Yani Jeremy Pino kaldı bir tek elinde. Belki onu denese sonuç olabilir, ama onu da inatla denemediğini görüyoruz. Yani Yamal'a destek olabilecek bir sol kanat oyuncusu İspanya için şampiyonluk yılında en kritik adımlardan biri gibi duruyor.
1: Ve Fransa-Fas nasıl değerlendiriyorsun?
0: Yani Fransa, yani şöyle söyleyeyim, bu maçlar içinde en dengeli maç, en iki takımın güç olarak birbirine yakın olduğu maç bence Fransa-Fas'tı. Yani Dalı için yukarı değildir çok şey, ama ben Fransa-Fas'ın daha iyi, daha denk bir maç olduğunu düşünüyorum. Ama yani sonuç bize onu göstermedi. Fransa Fas maçıyla beraber ben bu turnuvanın şu an için en iyi takımıyım, en iyi kadrosuyum. Şampiyonluk için en favori takımını bence net bir şekilde gösterdi. Yani Fas'a maç boyunca hiçbir şey vermediler. Bence yani oyun olarak da yok ettiler diyebilirim, ki bunu Fas'a karşı yapmak çok zor. Birçok takımın hem bu turnuvadan 2022'ye çok zorlandığını görmüştük, ki Fas bence 2022'den daha iyi bir konumda şu an. Özellikle yani, merkezde önceki turnuvada Amrabat vardı, ama onu upgrade ederek biraz daha Boğaz'ı geldi. Onayı geçen turnuva çok iyiydi. Bu turnuva elemeler aşamasıyla beraber daha iyi bir noktaya geldiğini gördük. Tek problem Saibari yoktu. Belki olsaydı maç biraz daha iyi olabilirdi, ama yani şu an Saibari yerine santrafor kimi koyarsınız koyayım. Fransa üzerinde Fransa savunmasını geçirebileceklerini kolay kolay düşünmüyorum. Yani İspanya Fransa maçı yani birçok kişi için erken sınır olabilir, ama yani şu an Fransa'nın karşısında kim gelirse gelsin kolay kolay durdurabileceğini düşünmüyorum açıkçası.
1: Tabii yarı final eşleşmeleri de böylelikle belli oldu ve İspanya-Fransa mücadelesi bir Avrupa klasiği. Nasıl değerlendiriyorsun bu eşleşmede? Kimi ön planda görüyorsun?
0: Ya dediğim gibi net bir şekilde Fransa, çünkü yani hem savunma hem orta saha hem hücum hattında uzun zamandır bu kadar iyi bir takım ben kesinlikle görmedim. Takımın genel olarak bakıldığı zaman en zayıflı Manyan olarak gözüküyor, ama Manyan'a top gelmediği için maalesef bu kadar zayıf gözüküyor. Onun yani maçta turnuvanın başından sonuna kadar aynı formayı giyebilir bu sıcakta bile, yani o kadar terlemediğini düşünüyorum. İspanya evet Fransa'ya zorluk çıkartabilir, ama yani bu pas oyununu Fransa'ya denediği noktalarda Fransa'nın atlet kanat oyuncularına karşı topu kaptırdığı an o geçişleri savunabilecek bir orta saha savunması yok bence. Fransa'yı kesinlikle yakın görüyorum. Ama tabii ki yani İspanya'da Fontefo Avrupa şampiyonu, burada oyunlarını düzelte bir noktaya geldiler. Ama yani Fransa'nın önünde şu an Dünya Kupası karmasını koyduğunuz noktada bile durabilecek bir takım olduğunu düşünüyorum.
1: Kesinlikle gerçekten çok güçlü bir kadroya sahipler. Diğer yarı final İngiltere-Arjantin.
0: Yani burada teknik, yani teknik ve atletizm karşı karşıya gelecek diyebilirdik, ama dediğim gibi Norwich maçındaki Mikare beni biraz şaşırttı. Topa sahip olduğu noktalarda da çok iyi bir set oyunu sergilediklerini gördük. Yani açıkçası ben burada İngiltere'de biraz İspanya gibi, yani turnuvanın başında evet Hırvatistan'a çok sansasyonel bir galibiyetle başladılar. Ama gitgide oyunlarının biraz düştüğünü görmüştük grup aşamasında. Turnuva devam ettikçe son 32-16 çeyrek burada da biraz vitesi yavaş yavaş yükselttiğini gördük Thomas Tuchel'in. Arjantin İngiltere maçı bence favori biraz daha İngiltere, çünkü evet Bellingham, Harry Kane, Saka, yani bu isimler çözüm bulma konusunda da hiç fena bir turnuva geçirmiyorlar şimdiye kadar. Yani Bellingham zaten yanıyor. Harry Kane'in adı hani olası bir Dünya Kupası şampiyonluğunda Ballon d'Or için geçiyor. Arjantin üzerinde bakıldığımız zaman da yani Arjantin'de İngiltere'nin tam tersi bence, turnuva ilerledikçe oyunun ben yavaş yavaş düştüğünü düşünüyorum. Yani İsviçre maçında kırmızı kart olmasaydı belki burada bir İngiltere İsviçre yarı finali bile görebilirdik. Tüm bunlar yan yana geldiği zaman %55'e 45 civarı ben İngiltere'nin önde olduğunu düşünüyorum Arjantin'e karşı. Tabii bu benim fikrim.
1: Peki öte yandan transfer gündemi de devam ediyor.

0: Trabzonspor'da Aral Şimşek sonrası Prestiani hamlesi nasıl değerlendiriyorsun?
1: Yani genç bir oyuncu, yani bunu Trabzon son iki sezonda gayet iyi işler yapmaya başladı. Prestiani'nin muhtemelen Marcus Silva'nın çok tercih edebileceği bir oyuncu gibi durmuyor ama genel üzerinde bakıldığı zaman Santrafo arkasında yani 3-4'e de bence ben başarılı olabileceğini düşünüyorum. Genel rotasyon açısından da aldığını düşünüyorum ve Trabzonspor'un hücum hattında çok rotasyonda bir kadro kurdu. Muhtemelen Avrupa üzerinde de biraz ileriye desteklediğini düşünüyorum ve ben iyi bir hamle olabileceğini düşünüyorum Trabzon açısından.
0: Peki diğer tarafta Beşiktaş'ta da forvet arayışı devam ediyor. Artık Trossard konusu bitmeye yakın ama bir forvet eksiği var. Lukaku adı geçmeye başladı. İhtimal veriyor musun Yaşar?
1: Yani olabilir. Şu an yani Osimhen Galatasaray transferinden sonra birçok oyuncu yani üst düzey oyuncu Türkiye ligine biraz derin bir Suudi ligine benzettiği için ve Avrupa'da oynayan bir hem maaş yüksek bir takım hem Şampiyonlar Ligi'nde Avrupa Ligi'nde oynayabileceği bir takım. Birçok oyuncu artık buraya yeşil yeşil yakmaya başladı. Ama Lukaku üzerinde yani benim şu an aktif santraforlar için en sevdiğim 2-3 santrafordan biri olabilir. Stavart da çok sevdiğim bir oyuncu. Çok etkili bir oyuncu. Ama yani geçen sene toplam oynadığı dakika sayısı 90'a bulunuyor. Sakatlıklarla geçti. Olmayacak sene de yani sezon için çok kısa kısa sakatlıklar yaşadığını gördük. Yani fiziksel olarak problemli bir Lukaku var. Eğer bu sakatlık onu çok etkilemediyse ki ben Dünya Kupası etkilediğini düşünüyorum. Etkilediğini gördük sahada. Çok yeşil yeşil yakabileceğim bir santrafordu. Yani ismi geçen bir başka santrafor üzerinde söyleyeyim. Vlahovic bence Lukaku'dan bir tık daha iyi olabilir. Sadece yani dediğim gibi geçen seneki o bir senelik boşluğunu göz önünde bulundurarak söylüyorum. Ama yani sağlam bir fiziksel olarak Lukaku gelecek seviyede yani minimum 30'dan aşağıda gol atmaz. Yani her açıdan hem atletizm olarak hem bağlantı oyunu olarak her şey var Lukaku'da. Ama hem ilerleyen yaşı hem de sakatlıkları artık onun için problem olmaya başladı.
0: Bir dinleyicimiz Mehmet Bey diyor ki Göksel'in size soruyorum. Gerçekten Arjantin'in buralara kadar gelmesi sizin için de sığıyor mu? Futbolda sen yok, hakemler tarafından itilen bir Arjantin var. Ya şöyle kendi fikrimi söyleyeyim. Hakem konusunda sadece Cezayir maçında ilk maçta kırmızı kart verilir verilmez o konuda. Ya bir kırmızı kart görsemesi bir şey demezdim ama onun geri kalanında tamamen sosyal medyanın manipüle ettiği işte yapılan kırpılma videolar, işte Mısır'dan gelen açıklamalar, o taraflar falan. Futbolun içinde olan anlayan insanların zaten yaptığı açıklamalarda böyle bir şeyin olmadığı belli. Toni Kroos özellikle, yani benim burada çok ciddiye alacağım bir isim. Toni Kroos, Muhammed Salah kendisi bile diyor penaltı yoktu falan şeklinde. Dünkü İsviçre maçında yani kural belli, kitapta yazan belli, uygulanan belli. Embolo bile zaten o kuraldan dolayı hani yaptığı hata yüzünden ağladı. Yani herhangi çarptırma haberlerle bu şekilde düşünmek bence yanlış. Futbol desen yok diyorsunuz, doğru, iyi bir futbol olduğunu düşünmüyorum ama futbolun da en iyisinin olduğunu görüyoruz. 39 yaşında 8 gol katkısı veren bir isimden bahsediyoruz orada. Yani onu da görmezlikten düzeltiyorum, gelemeyiz diye düşünüyorum. Sen neler düşünüyorsun Yaşar, dinleyicimizin sorusu?
1: Yani söylenmesi gereken şeyi bence söylediğini düşünüyorum, kesinlikle haklısın. Yani bunu anlıyorum. Daha prime dönemlerinde, daha etkili dönemlerinde Ronaldo Messi üzerinde yani herkes yaptı ama yani şunu bir artık farkına varmamız lazım. Birkaç seneleri kaldı bu iki oyuncunun ve birkaç sene sonra bunları bu oyuncuları izleyemeyeceğiz. Ve dünyanın yani profesyonel olarak 100-150 yıllık bir oyun amatör olarak bakıldı da yani milat öncesine kadar bizi tarih boyunca gelmiş geçmiş en büyük birkaç yıldızından ikisini biz canlı bir şekilde kariyerlerini başından sonuna kadar izleyebildik. Yani bunu yani karalamak için veya kazandıkları başarıları örtbas etmekten ziyade tadını çıkartalım, zevkini çıkartalım. Yani Messi'ye birkaç, bir turnuva daha muhtemelen ben izleyebileceğimi düşünmüyorum. Bu son muhtemelen Dünya Kupası gibi bir Messi'nin. Anladığınızda da bakıldığı zaman aktif futbolda da bence 2 maksimum 3 senesi var. Yani bunu izlemekten, denk almaktan mahrum olmayalım. Ben Keza Ronaldo için de yani Ronaldo da muhtemelen zaten milli takımda son turnuvası olduğunu açıkladı. Yani son Dünya Kupası olduğunu açıkladı. Aktif futbolda da muhtemelen onun da birkaç senesi var. Yani dediğim gibi bu oyuncuları izlemenin zevkine varalım. Yani geri kalanı yani onun sayesinde kazanmış, bunun sayesinde kaybetmiş. ben de doğru olmadığını düşünüyorum. Kez de aynı şekilde Cezayir maçında ilk kırmızı kart. Benim gözümde hiç tereddütü yok. Ben evet kırmızı kart. Ama onun dışında da yani Hayriyet Messi ve Arjantin'de gene kırız ama yani Scaloni'nin Robert Martinez'in yapamadığı her şeyi yapabildiğini fiziksel olarak yani geçen bir klasik Messi maçları %75'inde aktif olarak yürüyor. Yani yürümek zorunda. Koşan yani şu an yaşından kaynaklı 90 dakika koşabilecek bir meziyet olmadığı için ki zaten yani en prime döneminde bile sürekli yok attığını gördük. Hep biraz ağır tempoda koşunu gördük ama hani maçın çok büyük bir kısmı 4-3 yürüyen bir oyuncuyu takım için hiçbir dezavantaj sağlamayacak şekilde bir kurgu çıkarması yani skorun nedeniyle de bu biraz saygısızlık oluyor. Arjantin'de saha içindeki birçok oyuncunun da bence emeğine saygısızlık olmaya başladı. Onun için dediğim gibi turnuvayı izleyip bunun keyfine varmak bence sağlıklısı.
2: Radyo Gol. Türkiye'nin en genç spor radyosu.
0: Bir dinleyicimiz Göksel'in Messi'li Arjantin elensin istiyorum. İspanya şampiyon olsun umarım. Messi'den nefret ediyorum. İyi yayınlar demiş. Bak bu daha kabul edilebilir Yaşar benim için. Yani sevmiyorum Messi'yi diyor adam ve Ronaldo'yu başka birine falan daha çok seviyorum. O yüzden başarısız olsun istiyorum. Bu benim için tamam bir mesaj. Çünkü şundan dolayı diyorum yani bir çarptırma yok. İşte sosyal medyada çünkü o kadar yanlış haberler var ki her kaydırdığımda bir şeyler çıkıyor ve gerçekten inanılmaz. İşte yok Salah bunu dedi. Arjantin Futbol Federasyonu şunu yaptı. Infantino'nun dünkü gülen videosunu alıp Arjantin gol attıktan sonra Infantino şeklinde paylaşmalar. Infantino maçta bile değil ki Infantino zaten İsviçreli. Yani böyle şeylerden ziyade sevmiyorum ben Messi'yi ve o yüzden başarısız olsun istiyorum demek daha mantıklı bir şey. Yani o yüzden mesajınıza saygı duyuyorum bu konuda.
1: Yani hepimiz zaten Balogun özelinde mesela birkaç maç önce hepimiz Belçikalıydık yani. O noktada da hani Amerika'da hem Infantino'nun hem Trump'ın yaptıklarından kaynaklı biz de bir maçlık da olsa ya da bir turnuvalık da olsa Amerika'nın bir takımdan nefret ediyorduk. Ve biz de hepimiz Belçikalıydık. Onların elenmesi sürdü. Yani bu tip şeyler yani taraflı olmadığınız, milliyeti olmadığınız bir takım veya milli takımda bile yani karşı takımı elenmesini istemek, sevmemek çok normal bir şey. Yani karşı, bunu anlayabilirim. Ama dediğim gibi yani sevmiyordur dinlediğiniz muhtemelen Messi ama bir şekilde emeğine de saygı duyduğu için Messi elenmesini istiyorum. Ama yani şimdiye kadar kazandığı başarıların da muhtemelen ittirme olduğu düşünmüyordur kendisi.
0: Peki transfer gündemine devam edersek Fenerbahçe'de Gornik maçına kadar bir başka transfer bekliyor musun Greenwood haricinde? Çünkü Greenwood artık bitti gözüyle bakıyoruz.
1: Yani Greenwood oldu gibi duruyor. Yani bunun yanında bir transfer daha olabilir mi? Bence 9 numara daha ihtiyacı var. Yani Muriç'in özellikle bu turnuvayı yani bu elemeye geç katılamayacağını, gelmeyeceğini düşündüğümüz noktada yani Greenwood idareten 9 numara da olmasıdır. Görece daha risk seviyeli bir ekip olduğu için yani idareten 2 maç Greenwood'u bir 9 numara oynatabilir ya da Greenwood'u asıl kenar, asıl ekip olan sağ sol kenara atıp net bir 9 alabilir. Çünkü yani genel rotasyona, genel ligeden 9 numarada yani Şerif, Muriç ikilisi ne kadar götürebilir çok emin değilim. Greenwood'dan 9'a değerlendirileceğini düşünmüyorum. Oraya yani Muriç, Şerif, yani Şerif biraz ikinci santrafor gibi ki bu bence Şerif'in de çok isteyeceği bir şey olabilir. Çünkü geçen sene Fenerbahçe maçın santraforumuz kaldı dönemde çok baskı altına girdi ve onun gelişimini 10 yılında etkilemeye başlamış gibi duruyordu. Şerif'i biraz daha gelişim aşamasına tutup Muriç ikinci bir santrafor, ikinci santraforun belki yerli olabileceğini düşünüyorum. Bu iki, bu üçlüyle beraber bizi görecekler. Dediğim gibi bu eleme maçına kadar gelir mi gelmez mi açıkçası biraz tercih durumu gibi diyor. Çünkü orayı hem Şerif'le bir idare edebilirsiniz, Greenwood'la bir idare edebilirsiniz ama geniş vadede bir santrafor ihtiyacı var gibi duruyor hala.
0: Bir başka dinleyicimiz de diyor ki selamlar Göksel'in yayınlar. Ben de Messi'nin turnuvadan elenmesini istiyorum. Cristiano Ronaldo ve Messi bıktırdı artık. 43 yaşındayım. Kendimi bildim bileli. Bu adamlar var. Futbol bıraksalar da kurtulsak şunlardan demiş. Ya bu belli bir seviyede benim de düşündüğüm bir açıklamaydı. Yani mesajdı. Çünkü dominasyon yaratan sevilmez. Mesela Formula 1'de Hamilton dominasyon yarattığı dönemlerde bıkmıştım. Rakibi kimse onu destekliyordu falan ama o dominasyon bitince değerini anlıyorsunuz. Çünkü onların seviyesinde biri gelmeyince biz ne izlemişiz, neye şahit olmuşuz oluyor ki bence futbolun yani bir 100 yıl daha önüne koyalım. 50 yıl ya da o 50 yıl daha Messi ve Ronaldo gibi bir rekabet veya aynı seviyede iki oyuncu çıkmayacak.

0: Ya için büyük bir döneme tanıklık ediyoruz. Ya bence bunun keyfini çıkarmak gerekiyor.
1: Ya ben dinleyiciniz kadar sert olmasam da ben de yani bu turnuvada bence ikisi olmamalıydı. Ya bunu biraz düşünüyorum. Çünkü yani ayrı ayrı baktığımız zaman hani Ronaldo'nun artık yani kızmasın bana Ronaldo severler ama artık olmadığı belli. Yani gitmiyor. Vücut da gitmiyor. Mental olarak da problem var. Yani bu turnuvada bence yani futbolu bırakır bırakmaz onu bilmiyorum. Çünkü hani, Arabistan liginde liginde kalite çözülünde bir şekilde daha devam edebilir ama hani buralarda artık olmadı. Üst düzey futbol olmadığı belli. Messi üzerine bakıldığı zaman da yani evet bir şekilde götürebiliyor Messi ama yani 2022'de Arjantin'le herkesin omuzlarında Dünya Kupası'nın elindeyken o milli takım onu bırakmalıydı bence. Çünkü asıl hikaye bunu gerektiriyor. Çünkü şu an kupayı alır veya almaz. Ben alamayacağını düşünüyorum ben de biraz daha. Daha zorlu rakipleri var ama alamadığı noktada yani gene mirasla kadar gelmeyecek ama hikaye istediği kadar iyi bitmeyecek. Yani kötü de bitmeyecek ama istediği kadar iyi bitmeyecek. Yani Dünya Kupası'nı aldı. Yani kariyerindeki eksik olan son şeyi tamamladı. Milli takımı bıraktı. Hatta bence futbol da bırakabilirdi o noktada ama futbol konusunda kişisel bir tercihtir. Onu bir şey diyemeyiz ama milli takım bence o noktada bırakmalıydı. Ben de ikisinin bu turnuvada artı bir fazla olduğunu düşünüyorum ama hani Messi özelinde özellikle şunu da söylememiz gerekiyor. Hani Ronaldo da genel gol rekorunu kovaladığı için yani bu oyuncuların kariyerinde yani son birkaç gol daha var. Bunları atabildikleri noktada tarihte bayağı silinemeyecek bir miras bırakacaklar. Bunu da anlıyorum. Ama esporsalar olarak da onları hani daha düşük seviyelerde artık görmek istemiyorum. Çünkü yani miraslara zarar vermeye başlıyor.
0: Bunun bir benzeri zorlama konusunda bahsediyorum. Christian Eriksen'de de var Yaşar. İkinciye yaşadı aynı durum ve tekrar dönecekmiş futbola.
1: Yani Eriksen artık Azrail'le dalga geçmeye başladı. Çünkü olacak iş değil. Yani şu an ben Eriksen'le herhangi bir kulübün sözleşme imzalayacağını da düşünmüyorum bu arada. Yani eğer herhangi bir kulüp Eriksen'le profesyonel anlamda sözleşme imzalıyorsa büyük bir problem var. Çünkü artık yani Eriksen her an yani ölebilir gibi bir durum oldu artık. Çünkü doktorlar da onaylamıyorlar. Tabii ki bu hastanın kendi şahsi kararı olduğu için müdahale edemiyor ama yani tıbbi olarak da çok mümkün durmuyor. Ben herhangi bir kulübün dediğim gibi yani o riski, o sorumluluğu alabileceğini düşünmüyorum.
0: Peki. Yaşar çok teşekkür ediyorum değerli yorumların için. Ağzına sağlık.
1: Ben çok teşekkür ederim. Sağ olun.
0: Yeniden görüşmek üzere. Gol dinleyicileri kaldığımız yerden devam ediyoruz ve Göztepe diyoruz şimdi de. Göztepe'de transfer konusunda açıklamalar geldi. Rasmus Ankersen'den geldi bu açıklamalar. Dinleyelim neler söyledi Rasmus Ankersen.
2: Yeah, I mean, I think we are pleased with the 10 plus 4 rule. Mehmet and I talk regularly about that, and I think it was the right decision to maintain this for the coming season. Will it change in the future? Who knows? We just have to adapt to what happens. I think the restrictions on foreign players as a principle create this inflated market for Turkish players, which I don't always think is great for Turkish football and also financially for the club. And I think in the long term, the best way to deal with this is to develop the Turkish players from within through your own academy, which is leading back to the conversation we had earlier about academy. So yeah, we are following this topic on foreign player rule. We are pleased with what it is now, and we think that's the right decision that is made by TFF to continue this way.
3: Yabancı kararıyla ilgili olarak biz 10+4 yabancı kuralının devam etmesinden dolayı mutlu olduğumuzu söyleyebilirim. Sayın Mehmet Seyfi ile beraber bunu her zaman aslında değerlendiriyoruz ve bu alınan karar, bunun bu kuralın devam etmesinin doğru olduğunu düşünüyoruz. Biz aslında kararlar ne olursa olsun bunlara en iyi şekilde adapte olmalıyız. Tabii ki bu yabancı kuralının Türk futboluna finansal açıdan da nasıl etkilebilir?

0: var. Bunu da değerlendirilmesi gerekiyor. Ama bunun çözümü olarak da burada kesinlikle kendi Türk oyuncularınızı akademinizden yetiştirmeniz gerekiyor. Ben bunu düşünüyorum. Bizim akademimize bu yüzden önem verdiğimizi size söyleyebilirim. Bu çok önemli bir şey. Bence söylediğim gibi TFF'nin aldığı, Türkiye Futbol Federasyonu'nun aldığı bu karar bizim adımıza doğru.
1: Turkish football doesn't have the best reputation outside in Europe when it comes to complying with the financial obligations both to players and to other clubs. We are hoping that we can help change that reputation because this is really important for the credibility of Turkish football and to be seen as one of the top leagues which we believe Turkey has the potential to really become.
0: Aslında Türk futbolu Avrupa'da özellikle finansal anlamda en iyi reputasyona sahip futbol liglerinden bir tanesi değil. Ama biz umarım attığımız adımlarla Türk futbolunu bu reputasyonunu geliştirebilir ve değiştirebiliriz. Çünkü biz gerçekten Türkiye Ligi'nin ve Türk futbolunun çok büyük bir potansiyele sahip olduğunu düşünüyoruz.
1: I think still the question that most fans have is that if we are doing so well in the transfer market, if we are strong financially, why do we not invest more in building a competitive team? And what I can tell is that we are investing and we are prepared to invest, but obviously we want to do always the right investments. And we are in a position as a club where we are competing against teams that have much bigger financial resources that we have, and if you want to be competitive against those teams, you have to do things different. How are we doing things different? We have a very clear way of playing football, and we try and find the right players for that. There's a big distinction between finding great players and finding the right players, and we try and find the players that are right for the way we play. Then finally, we always try to find players that have their best days ahead of them, that can grow with the club, and that we can also sell in the future. And this is an important part of our business model. This is how we become self-sustainable. So we are prepared to invest. We will invest, but we want to do it always in the right way, and we want to do it within the type of club we are. One final point on that, I'll say that when we sell Romelu for 20 million euros, then it's not like we can invest 20 million euros in buying the next Romelu. When Romelu came to Göztepe, he never played 90 minutes of senior football, never before. No one recognized his potential at that point. So we need to find the next Romelu, but not when he's already proven he's good, before he's good. And sometimes you make mistakes with that. Sometimes we make mistakes with that. But we believe we have good scouting. We have a good idea about what to look for. And we think we can get it right many times. But this is our model. And I think this is how we should continue to invest, because this is the right way for us to take step by step and not trying to jump many steps. And that's how Göztepe can be successful, not just next year, but also in 5 years, in 10 years' time.
0: Tabii ki şu anda birçok taraftarımız transferlerde yeterince başarılı mıyız, yeterince yatırım yapıyor muyuz vesaire bunları soruyorlar. Ve evet, biz yatırım yapıyoruz ve yatırım yapmak istiyoruz. Ancak biz kesinlikle doğru yatırımlar yapmak istiyoruz. Çünkü biz şu anda kendimizden finansal gelirler anlamında çok daha güçlü kulüplere karşı mücadele ediyoruz. Ve bunlara karşı mücadele edebilmek için kesinlikle farklı yöntemler bulmak zorundayız. Biz örneğin en pahalı oyuncuların peşinde değiliz. Bizim oyun stratejimize, kulübümüzün kültürüne, yapısına En uygun oyuncuları arıyoruz. Burada gelişim peşinde olabilecek, kendini sürekli geliştirecek ve kulübümüze büyük katkılar yapabilecek oyuncuların peşindeyiz ve bunlarla ilgili önemli çalışmalar yapıyoruz. Bunlarla ilgili önemli scouting çalışmaları gerçekleştiriyoruz.

0: biraz önce belirttiğim gibi kulübümüzle beraber gelişebilecek ve daha sonrasında da yapabileceğimiz satışlarla beraber kulübümüze önemli gelirler sağlayabilecek oyuncular arıyoruz. Bizim stratejimiz bu. Bizim ayakta kalıp kendi kendimize sürdürülebilir bir kulüp olarak devam etmemizin tek yolu bu. Dediğim gibi biz yatırımlar yapıyoruz, yapmak istiyoruz ama bu yöntemle ilerliyoruz. Ayrıca son olarak şunu da belirtmek istiyorum. Örneğin bir Romulo'yu 20 milyon euroya satmış olabiliriz ama bu yine gidip bizim 20 milyon euro karşılığında bir oyuncu transferi yapacağımız anlamına gelmiyor. Örneğin Romulo buraya geldiğinde daha önce hiç 90 dakika bir maçta oynamamıştı ve burada çok önemli bir gelişim sarf etti, kulübe katkı sağladı ve ardından transferi gerçekleşti. Bizim şu anda yeni bir Romulo bulmamız gerekiyor. Tabii ki burada hata payı da var. Bununla ilgili biraz önce belirttiğim gibi önemli çalışmalar yapıyoruz. Önemli scouting araştırmaları yapıyoruz. Ama bizim modelimiz bu. Ancak biz kulüp olarak bu şekilde ayakta kalabiliriz. Bu şekilde başarılı olabiliriz. Ve bu şekilde istediğimiz hedeflere varabiliriz. Ve bunu önümüzdeki yıl için olarak da sadece düşünmememiz lazım. Önümüzdeki 5-10 yıl için düşündüğümüzde kulübümüzün geleceğini garanti altına almak istediğimizde başarı modelinin kesinlikle bu olduğuna inanıyorum.
1: So again, thanks very much for
2: ben okey dediğinden başlayabilirim.
3: Ben önümüzdeki hafta kaldım.
4: Ve Rasmus Anker senin sözleri de bu şekildeydi. Sevgili Radyo Gol dinleyicileri, şimdi artık ortaya karışığı noktalıyoruz. Ben Göksel'in Çağrı Saraç, ortaya karışık programı da sizlerle birlikteydim efendim. Yeni bir programda görüşünceye dek diyelim ve birazdan Efe Uysal ve Fehmi Kurtuluş kazandıran saatlerde sizlerle birlikte olacaklar. Günün öne çıkan tahminlerini, bahis tahminlerini sizlere aktaracaklar. Kaçırmayın diyoruz. Radyo Gol'den ayrılmayın. Yeniden görüşünceye dek hoşça kalın.
5: Göksel'in Çağrı Saraç'la ortaya karışık sona erdi.
6: Radyo Gol. Türkiye'nin en genç spor radyosu.
7: Kim ne dedi?
8: Digi Futbol YouTube kanalında İbrahim Yavuz gündemi değerlendirdi.
9: Digi Futbol'dan herkese selamlar, sevgiler. Ben Muzaffer Can Bedir. İbrahim Yavuz'la beraberiz. Transfer analiz programında İbrahim abi hoş geldin.
10: Hoş bulduk Muzaffer.
9: Transferde takımlar artık hareketlenmeye başladı. Vakit geçtikçe ve vakit daraldıkça. İstersen oyuncular özelinde başlayalım. İlk önce Galatasaray'da bir oyuncu adayı söylendi. Real Madrid'den 18 yaşındaki Franco Mastantuono, Yakup Çınar'ın haberiydi. Digi Futbol'da canlı yayın esnasında vermişti bu haberi. Kanat ve 10 numara alternatifi için kiralık olarak adı geçiyor. Bu oyuncu Galatasaray için yararlı olur mu?
11: Real Madrid'in bu yaşlarda bir oyuncunun geleceğine talip olmaması bir kere orada bir bende soru işareti. Diğer hadise Galatasaray'ın ben daha Okan Buruk'la 4 sezondur bu tarz talip olduğu bir tane oyuncunun gelişimine dokunduğunu görmedim. Yelert de benzer bir durumdu. Yusuf da benzer bir durumdu. İşte Hollandalı stoper de benzer bir durumdu. Kazımcan da benzer bir durumdu. Ya sayısını unuttum artık. Şimdi bu kadar olumsuz deneyim yaşamış bir teknik direktöre ben bu tarz bir oyuncuyu teslim etmem. Yani ne olur diye ben öngöremem. Yani bu kadar olumsuz örnek önümdeyken ben bu gelir alır götürür diyemiyorum. Tamamen şeye bağlı bir durum aslında. Oyuncu çok belirleyici olacak. Hani teknik direktör dokunuşu çok belirleyici olur ya.
9: Evet.
11: Bu yaşlarda özellikle. Ama çok zor. Yani bu Galatasaray'ın zaten belirli oynama tekrarı olan oyuncular var ve Galatasaray hep bu işi genç oyunculardan ziyade daha fazla Icardi gibi, Osimhen gibi, Mertens gibi, Torreira gibi oyuncularla bugüne kadar halletmiş. O yüzden bu tarz oyuncuların ben çok Galatasaray'da problemi ortadan kaldıracağını
9: yani
11: düşünmüyorum.
9: Yani Okan Buruk'a uygun profilde oyuncular değil diyorsun genç oyuncular.
11: Okan Buruk'a ben böyle oyuncuları teslim etmem. Ben Dursun Özbek olsam bana böyle bir profilde bir oyuncuyla alakalı bir sunum gelse derim ki ya bugüne kadar yapamamış ya Okan Hoca. Ben niye bugüne kadar denemiş ve olmamış bir oyuncuyla alakalı tekrar yapayım?
9: Orada daha yıldız isimlere ya da çok net isimlere gitmesi
11: oraya
9: gerektiğini
11: giderim
9: düşünüyorsun
11: yani. Sen. Hiç zaman kaybetmem, yapmamış çünkü.
9: Bir diğer isim de Kola Muhammed. John Duran yerine alınabilecek bir oyuncu. Kola Muani ihtimali yüzünden de John Duran bekletiliyor. Şimdi Kola Muani iyi bir oyuncu. Yıllardır da izlediğimiz bir oyuncu. Tabii benim hep hafızamda şeyde kaldı Kola Muani ama Dünya Kupası finalinde 2022'de 120. dakikada karşı karşıya kaçırdığı golle Galatasaray için yararlı olur mu Kola Muani?
11: Ya şöyle şimdi John Duran

0: beklemesi bu düşüncede daha sağlıklı. Ya bana sorsan hangi oyuncu üzerinde planlama yaparsın? Ben Kolomani üzerine planlama yaparım. Ama biraz önce söylediğim, aslında Galatasaray'ın bugün içinde bulunduğu durum, insanların bu kadar telaş etmesinin temel sebebi bu Okan Buruk'la geçen 4 senede teknik direktör oyunundan çok oyuncuya odaklı oyunun çok belirleyici olması. O yüzden Galatasaray aslında biraz daha bir tık daha iyisi olsun. Yani Jondro'nun gelişimine bu anlamda talip olmaktan çok değeri ona daha sağlıklı geliyor. Yani.
1: Galatasaray'ın Fenerbahçe'ye, Beşiktaş'a ve Trabzonspor'a göre transferde geç kaldığını düşünüyor musun? Yoksa ihtiyacı yok mu çok da fazla işte diğer takımlara
0: aslında
1: göre?
0: Aslında bu bize biraz kulüplerin nasıl plansız yönetildiğini anlatıyor. Yani Galatasaray'a şöyle itirazım yok. Galatasaray zaten bugüne kadar hiçbir organizasyonu planla halletmemiş ki. Icardi'yi de planlı getirmemiş. Osimhen'i de planlı getirmemiş. Şimdi bu kadar plansızlığın içerisinde başkanı anlayabiliyorum neden o yorumu yaptığını. Bugüne kadar bunları getirdik diyor değil mi? Onların hiçbiri planla gelmemiş Galatasaray'a zaten. Kulübüyle bir sorun yaşamış. Fırsat transferi demişsin. O şekilde katılmış ve bir başarı yakalamış Galatasaray. Aslında yakaladığı başarının bence temel sebebi diğeri çok hata yaptı. O kadar fazla hata yaptı ki aslında senin de planlamanın birçoğu yanlıştı. Sen diğeri hata yaptığı için ve şampiyon olduğun için bunun doğru bir şey olduğunu düşünüyorsun. Yoksa Galatasaray taraftarına o konuda hak veriyorum. Şimdi sezonu şampiyon bitirmiş. Son 4 senenin şampiyonu. Şampiyonlar Ligi'ne gidiyor. 3 aşağı 5 yukarı alacağı bölgeler belli ve hala bekliyor. Beklemesinin temel sebebi de o. Planı yok Galatasaray'ın. Osimhen'i de planla getirmedim diyor. Icardi'yi de getirmedim. Muhtemelen bir yerlerde birileri bir sorun yaşar diyor. Oradaki yıldıza ben talip olurum. Düşünce tamamen bu. Yine belirleyici olan diğeri olacak. Çünkü Galatasaray her sene rakiplerine o fırsatı verdi. Benim düşüncem bir takım 4 sene şampiyon olmuş ve aynı teknik direktörle çalışıyorsa artık kadro planlaması açısından bir şeylerin ortaya çıkması gerekiyor. Bu da bizim aslında ülkede bu işin ne kadar sağlıksız yapıldığını gösteriyor.
1: Taraftar tabii isyan da doğal olarak. Şimdi Fenerbahçe'nin, yani Fenerbahçe'yle adı geçen oyunculara ve yaptığı transferlere de geleceğim ama Galatasaray taraftarı, muhabirlere vesaire çok kızgınlar. Yani hani yönetim eleştirilmiyor, sanki her şey güllük gülistanlıkmış gibi. Galatasaray taraftarı da bana birazcık çok efam yapıyor gibi geliyor.
0: Yok, yapmıyor. Onların temel sebebi zaten teknik direktörüne güvenmemesi. Galatasaray taraftarı bugün gözünü kapattığında onlar da biliyor 7-8 tane oyuncunun tekrarı olduğunu. Ama Galatasaray taraftarının endişesi şu: hiç teknik direktör oyunu izlemedi Galatasaray taraftarı. Hep oyuncuya bağlı oyun izledi ve son sene Osimhen'in dışında bir şey göremedi Galatasaray. Osimhen yoksa Galatasaray tanınmaz hale geliyor. Aslında taraftarın endişesi o. Yine talip oldukları konu o. Yoksa teknik direktörüne inanan bir taraftar olsa asla bu durumda 8 tane ilk 11'de tekrar olan oyuncunun olduğu bir takımda zaten bu kadar endişe olmaz ama endişelerinin temel sebebinin ne olduğunu düşünüyorum.
1: Bu arada isimleri konuşuyoruz ama Kolomoani dedik, John Duran dedik. Osimhen'in yanına uygun olabilecek profil hangisi sence? Ne tipte bir oyuncu aramalı Galatasaray İbrahim abi?
0: Ya şöyle, şimdi Osimhen dediğin oyuncu sakatlık ya da mil takım ya da herhangi bir sorun yaşamadığı sürece o takımın direkt oynayacak oyuncusu. Şimdi Galatasaray'da hep ikinci santrafor ya da çift santraforlu oyunlar anlatılıyor, evet, değil mi? Şimdi o çift santrafor dediğiniz oyun aslında kulağa hoş geliyor. Kalabalık hücum oyuncularıyla bir arada oynama hadisesi oyuna talip olanların hoşuna gidiyor. Ama o bir tane oyuncunun oraya santrafor olarak gelmesi geriden bir tane oyuncunun eksilmesi demektir. O da oyunun bütününde zarar verir. İnsanlar işin o tarafıyla ilgilenmiyor. Galatasaray'ın aslında ihtiyacı olan hadise net ikinci santrafor pozisyonu. Yani Mertens'le oynama alışkanlığı olduğu pozisyon. Koyamadı yerine birini. Ama on numara değil. On numara artık değişti. On numara diye bir oyun kalmadı. On numara Alex'te Hacı vardı. Evet. O dönemlerde on numara. Mertens on numara değildi. Mertens tam ikinci santrafordu. Yani Galatasaray'ın aslında aradığı on numara değil, İkinci santrafora ihtiyacı var. Ve net olarak Galatasaray'ın o planlamayla alakalı bu kadar sürede bir oyuncuyu yerine koyamaması da onların planla ilgili yaşadıkları problemi net bir şekilde ortaya koyuyor.
1: Fenerbahçe'ye geçmek istiyorum. Fenerbahçe'de golcü transferi hala gerçekleşmedi. Girassi ismi çok fazla konuşuyordu ama İsmail Kartal'ın da isteğiyle Girassi transferi rafa kaldırıldı. İsmail Hoca'nın istediği oyuncu Aston Villa'dan Oli Watkins ismi. Watkins mi, Girassi mi diye sorayım sana ilk önce.
0: Ya net bir şekilde Girassi derim ben yani. Tabii yeri de çok dersin, önemli oyuncu. Hı-hı. Ama Girassi o anlamda benim için Osimhen'e kim yaklaşabilir oyunun bütününde. Çünkü tek başına bitiricilik değil. Aynı zamanda işin takım savunma kısmı da çok önemlidir. Çok değerlidir ki bence Osimhen bu anlamda oyunu sağlıklı izleyenlere bunu öğretti. Yani tek başına gol atmak yetmiyor. Attı El Nesri 30 tane gol attı. Yetmedi, evet, değil mi? Niye? Çünkü oyunun bütününde yok.
1: Kritik
0: talip olman gereken
1: yok.
0: Oyunun bütünü. Osimhen hep oyunun bütününe talip oldu. Gol atmadığı maçlarda bile Osimhen'le ilgili bir sürü pozitif şey söyleyebiliyorsun. Stoperi geliyor, takip ediyor ya da o golü atan oyuncuya alanı ve zamanı tanıyor. Bunlar önemlidir. O yüzden Girassi bu anlamda sanki benim bahsettiğin isimlere göre daha uygun olduğunu düşündüm ama İsmail Kartal tabii çok şanslı bir teknik direktör. Bence o da hayatı boyunca unutamayacağı bir dönem yaşıyor.
1: Yani ne açıdan?
0: Ake, Skriniar,

0: Genduzi, Kante, Asensio, Greenwood inanılmaz bir şey. Ve zenginliğe bakar mısın? Girassi diyor hayır diyor ben Watkins'i istiyorum diyor ya. Hayal edemezdi İsmail Kartal. Bundan 3 ay önce böyle bir planı yoktu Fenerbahçe'nin. İsmail Hoca arkadaşlarıyla Kavak'ta mı oturuyordu? Orada mesela oturup sohbet yani ederken 99 puanı falan anlatıyordu. Hatırlıyorsun değil mi? Orada
1: evet.
0: Bunu yaptık hakkım falan yendi derken Fenerbahçe'nin hiç planında olmuyordu. Yoksa Aykut Kocaman geliyordu. Olmayınca evet, ya gel dediler ve zenginliğe bakar mısın? Böyle bir takımın teknik direktörü oldu. Ne yapar bilmiyorum ama hayatı boyunca unutamayacağı bir hatıra bence. Hatta bundan sonraki süreçte başarılı olamazsa bence teknik direktörlüğü de zirvede bırakma anlamında hani burada ben bir soluklanayım diyebileceği bir kadroyu yönetecek yani.
1: Bir diğer isim de abi konuşulan Lukaku. İsmi çok fazla konuşuluyor. Lukaku Fenerbahçe için faydalı olur mu?
0: Ya şöyle şimdi Lukaku ile alakalı fiziksel anlamda ceza sahasını oynama anlamında şahane bir oyuncu. Maç ritmini yakalayamadı. En büyük sorunu onun da çok fazla kas sakatlığı yaşamasıydı geçtiğimiz sezon özellikle. Ama Dünya Kupası'nda problemi ortadan kaldırma adına şahane bir performans. Evet. Ya Fenerbahçe gibi işte Galatasaray gibi oyunu daha çok 3. bölgede oynayan takımlarda bu tarz oyuncular sakatlık problemi yaşamadığında çok ciddi rakiplere problem çıkartabilecek oyuncular. Şimdi saydığım oyunculara bir de Lukaku'yu koyduğun zaman Fenerbahçe herhalde son zamanların oyuncu kalitesi anlamında en iyi kadrosuna sahip olacağı bir kadro vaat ediyor.
1: Bir de tabii herkesin konuştuğu hani şu anda henüz tam resmi olarak açıklanmadı ama bitti gözüyle bakılan Greenwood transferi çok büyük bir iş olduğunu düşünüyorum. 24 yaşında bu kadar yetenekli bir oyuncuyu Marsilya'dan tabii ki yüksek bonservis bedelleriyle ama normaldir.
0: Normal yani.
1: Fenerbahçe'nin getirmesi Greenwood'u nasıl yorumlarsın?
0: Bir de Fenerbahçe'nin özellikle geçtiğimiz sezon hani kanat oyuncuları organizasyonu açısından bir hayli problem yaşadı değil mi? Yani hatta biz Musabba ile ilgili bu bahsettiğin oyuncuların kalite anlamında çok aşağısında olmasına rağmen Musabba bile zaman zaman o taraftarı driplingle rakip eksilterek heyecanlandı. Şimdi bunun en üst seviyesi geliyor. Ve gerçekten ki burada belirleyici olan şudur. Biz aslında oyuncuların yeteneklerine talip oluyoruz değil mi Muzaffer? Aslında genel olarak talip olmamız ne? Bence oyuncuların hedeflerine talip olmamız lazım. Bilmiyoruz hedefini. Umarım hedefi çok sağlıklıdır. Çünkü çok böyle oyuncu geldi buraya. Yeteneklerine talip olduk ama hedeflerini bilmiyorduk. Ve hedeflerinin aslında çok da oynamamak olduğunu da gördük. Evet. Çok olumsuz deneyimler var. Umarım Osimhen gibi mesela. Osimhen'in hedefi oynamakmış. Yeteneğine talip oldular ama hedefi de oynamakmış. Eğer Greenwood bu anlamda sağlıklı düşünceyle buraya gelirse herhalde Fenerbahçelilerin özellikle iç sahadaki maçları böyle sabırsızlıkla beklediği ki değişen oyunda kanat oyuncuları çok eski yani eskiden kanat oyuncuları şöyleydi Muzaffer. Birebir topu aldığında bek pozisyondaki oyuncuları bir hayli problemin içine itiyorlardı. Oyun değişince ki Fenerbahçe en iyi oyununda İrfan'la ve Tadiç'le oynadı değil mi? Evet. Yani böyle çok heyecanlandıracak kanat oyuncusundan ziyade becerisi yüksek statik oyununu oynadı. Bu öyle değil. Bu geniş alanda ve dar alanda savunma oyuncuları bir hayli probleme itebilecek.
1: İki ayağını da kullanabiliyor.
0: İki ayağını kullanması çok önemli. Dışarı gidebilir, eksiltebilir, merkeze getirip şutla sonlandırabilir. Çok heyecan verici bir oyuncu. Önümüzdeki sene bittiği takdirde gerçekten oyuna çok ciddi renk katacak.
1: Bir de Beşiktaş'ta Salih Özcan transferi gerçekleşti. Beşiktaş için Salih Özcan transferini nasıl değerlendiriyorsun?
0: Ben Beşiktaş'ı bu sene en sağlıklı planlama yapan takımlardan biri olarak görüyorum. Önce sportif direktör, sonra teknik direktör, sonra oyuncu tercihleri ve zaman kaybetmeden oyuncuları kampa yetiştirme düşüncesi. Çünkü çok önemlidir. Kamp dönemindeki tekrar belirleyici olur Muzaffer. Oyuncularla yapılan. Salih de aslında orta saha rotasyonu için Orkun'la beraber çok önemli oyuncu. Az oynadı tabii ister istemez herkes oradan bir eleştiri yapıyor ama orada daha güçlü organizasyonlar var. Burada Salih'in çok ciddi katkı sağlayabileceğini düşünüyorum. Teknik direktörün ve sportif direktörle yapılan planlamanın çok önemli olduğunu düşünüyorum ama Beşiktaş'ta en belirleyici olacak hadise şu. O oyunculara sportif direktöre ve teknik direktöre gösterecekleri sabır.
1: Abi Beşiktaş'la kapatacaktım ama Fenerbahçe ile alakalı bir soru daha ekleyeceğim. Sen konuşurken tabii aklıma geldi. Sonrasında da yavaş yavaş toparlayalım transfer analizi. Bu arada videomuzu beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı da unutmazsanız çok mutlu oluruz diyelim. Şimdi Fenerbahçe'de golcüleri konuştuk, isimleri de konuştuk ama şimdi Vedat Muriç ismi var. Sence Fenerbahçe şimdi Vedat Muriç'in de olduğu bir planla düşünürsek ne tarzda bir forvete gitmeli? Daha kanat forvet mi yoksa şimdi mesela Lukaku ismini az önce değerlendirdik. Vedat ve Lukaku illaki birinden biri kenarda beklemek zorunda kalır diye tahmin
0: İkisini
1: ediyorum.
0: Oynatamaz.
1: Evet. Nasıl?
0: Ya şöyle. Şimdi bahsettiğim ben şöyle bir oyun hayal ediyorum Fener'de. Bir tarafta Kerem, bir tarafta Greenwood değil mi? Yani şimdi bunların olduğu organizasyonda uzunla da oynarsın, kısayla da oynarsın. Bu tamamen senin planınla alakalı bir durum. Çünkü kısayla oynarsan 3 tane sürekli önde gezen oyuncular rakibi ciddi anlamda probleme itebilir. Statik bir oyuncuyla oynarsan onların sırtı dönük oyunlarda ya da kenardan getirecekleri yüksek toplarda ciddi avantaj sağlayabilir. Yine alan açıp bu bahsettiğim çünkü Kerem de Greenwood topta aynı zamanda santrafor pozisyonunda oynama alışkanlığı olan, skora katkı sağlayabilen bir oyuncu olduğu için. Yani net bir şekilde şunu söylemem. Fenerbahçe'nin uzun santrafora ya da kısa santrafora ihtiyacı var demem. Fenerbahçe şu an o bahsettiğim oyuncularla tamamıyla oynama gücüne sahip oyun ortaya koyabilir.
1: Abi teşekkür ediyorum. Ben ağzına teşekkür sağlık. Bir sonraki transfer analizde görüşmek üzere diyelim. Hoşçakalın.
2: Digi Futbol YouTube kanalında İbrahim Yavuz gündemi değerlendirdi.
3: Radyo Gol. Türkiye'nin en genç spor radyosu.
2: Kim ne dedi?
1: Digi Futbol'dan herkese selamlar, sevgiler. Ben Muzaffer Canbedir, Yakup Çınar'la beraberiz. Yakup abi hoş geldin.
4: Hoş bulduk. Digi Futbol'da bu kez canlı yayında. Tam da böyle sıcak gündemin ortasında, bir taraftan transfer, bir taraftan fikstür çekimi belli oldu. Evet. Özellikle derbi haftaları çok merak ediliyordu. Sıcak gündemin ortasında canlı yayındayız. Buradan tabii ki çağrı yapalım. Yayına gelecek insanlardan önce bir beğeni çağrısı yapalım. Sonrasında kanala abone olurlarsa zaman zaman böyle sıcak gündemde özellikle Galatasaray transfer gündemine dair gelişmelerle canlı yayında olacağımızı belirtelim.
1: Yani bu ara canlı yayınlar hem iyi izleniyor hem gündem hareketli. Dediğin gibi transfer gündemi var. Özellikle hem taraftarların beklediği ama tabii konuşacağız birazdan. Galatasaray'da özellikle bu arada şunu da hatırlatayım. Süper chat gönderirseniz Yakup Çınar'a sormak istediğiniz sorular varsa onları da tek tek ekrana getireceğim. Okuyacağım. Sizin adınıza seslendireceğim. Galatasaray taraftar transfer konusu açılınca açıkçası çok da mutlu değil. Fikstür çekildi. Fikstürle istersen başlayalım, sonra transfer konularına geliriz. Sayın Aziz Yıldırım'ın bazı söylemleri vardı. Hep biz ikinci maçı kendi o tarafta oynuyoruz diye. Bu sefer işler değişti. İlk maç
4: şeyde, Kadıköy'de.
1: İlk maç mı Kadıköy'de? Fikstürde.
4: Özür dilerim. İlk maç Ramspark'ta. İkinci maç deplasmanda.
1: Kadıköy'de.
4: Yani Aziz Yıldırım'ın istediği oldu.
1: Oldu evet.
4: Oldu.
1: Burada ya, bir şey arıyor musun peki?
4: Yok abi, bunun altında ben bir şey aramıyorum ama yıllardır Fenerbahçe taraftarı bir şeyler arıyordu ki. Şunu söyleyeyim. Muzaffer.
1: Söyle.
4: Okan Buruk'un gelişiyle birlikte zaten Kadıköy'de Ramspark'a dönmüştü. Son 5 deplasmanda Galatasaray kaybetmedi. 3 galibiyet aldı, 2 beraberlik aldı. Yani Galatasaray için deplasmanda ya da Ramspark'ta oynamasının çok değişen bir tarafı yoktu Fenerbahçe derbilerinde. Son yıllarda Galatasaray'ın o kadro üstünlüğü net bir şekilde, ki Galatasaray kendi sahasında kaybetmesine rağmen İsmail Kartallı Fenerbahçe'ye 10 kişiyle kaybetmişti Galatasaray. Evet. Ama Kadıköy'deki üstünlüğü son 5 yılda net olarak ele almıştı Galatasaray. Evet, Aziz Yıldırım döneminde o 20 yıllık bir süre vardı. Fenerbahçe hiçbir şekilde kendi sahasında Galatasaray'a kaybetmiyordu. Ama Okan Buruk'un gelişiyle o derbi karnesi tamamen Galatasaray'ın lehine gelişmişti. Bu sene de benzer bir durum olsaydı yine speküle edilecekti. O yüzden avantaj ya da dezavantajlı olarak görmüyorum. Kimin kadrosu iyiyse, kimin performansı iyiyse o derbileri o takım kazanacak. Galatasaray bu derbileri Kadıköy deplasmanında kazanırken hep daha iyi kadrolarla çıktığı için kazandı. Icardi ile kazandı, Osimhen ile kazandı. İyi performans gösterdi ki hani Yasin kollara rağmen kazandı Galatasaray Fenerbahçe deplasmanında. O yüzden hani bunun bir dezavantaj olduğunu düşünmüyorum. Sonuçta 9. haftada Galatasaray kendi sahasında oynayacak. Ligin ikinci yarısındaki derbide de Kadıköy deplasmanına gidecek. Dediğim gibi yine burada kadrosu iyi olan, iyi futbol oynayan taraf kazanacak.
1: Şimdi kadrosu iyi olan takım derken Fenerbahçe Mason Greenwood transferiyle çok ciddi bir atak yaptı. Gerçekten çok iyi bir transfer olduğunu düşünüyorum Greenwood transferinin. Özellikle Fenerbahçe medyasına da baktığımızda, Fenerbahçeli yorumcular tarafında ve taraftarlar özelinde de Osimhen seviyesinde bir transfer olduğu, 24 yaşında.
4: Seviyesinde demeyelim de.
1: Niye?
4: Yani bu ligin ikinci adamı olur Muzaffer.
1: Birinci Osimhen mi olur?
4: Birinci hala Osimhen abi.
1: Abi yani, çok iddialı değil mi bu?
4: İddialı değil mi değil yani. Böyle bir gerçek var. Sen şimdi tamam, Greenwood potansiyelini daha yukarıya taşıyabilir. Manchester United altyapısından çıktığı dönemde işte o dönemin altın çocuğu olarak görünüyordu.
1: Evet.
4: Özel hayatındaki bazı durumlar bir şekilde performansını etkiledi ama iki sezondur Marsilya'da inanılmaz performans ortaya koydu. Hem gol hem asist anlamında. Hani şimdi Musapa'ya, Nene'ye sevinen Fenerbahçe taraftarı Greenwood'u görünce tabii ki kral muamelesi yapacak. Gayet doğal. Geçmiş yıllarda da Ben bunun eleştirisini hep yaptım. Çünkü

0: Fenerbahçe şampiyonlukları kaybettiğinde, derbileri kaybettiğinde hep yapıdan bahsetti. Hep hakem performanslarından bahsettiler ama Galatasaray'ın hep daha iyi kadrosu vardı. Ama bu sezona baktığın zaman Aziz Yıldırım bence Greenwood transferiyle gerçekten fark yaratıyor. Ki transfer hala bitmedi ama bitme ihtimali
1: Bitme
0: gerçekten
1: gözüyle bakılıyor artık.
0: yüksek, yüksek. Hakan Safi'nin görüştüğü bir isimdi. Aziz Yıldırım ya onlar görüştü biz almayalım da diyebilirdi ama
1: Evet.
0: öyle yaklaşmıyor. Bence olması gereken de bu. Bu ligin kalitesinin artması gerekiyor. Burada Milat Icardi transferiyle başlamıştı. Dursun Özbek'in ilk seçildiği dönemde Erden Timur'un Icardi transferiyle birlikte ligin seviyesi bambaşka bir yere geldi ki sonrasında hep Fenerbahçe'de, Beşiktaş'ta Galatasaray kadrosunu yakalayabilecek transferler yapmaya başlamıştı ama hep gerisinde kaldı. Ben hala söylüyorum. Bunu ilk günde söyledim. Bu transfer dönemi başlarken evet Galatasaray şu anda transferde ağır alıyor. Taraftar bu yüzden eleştiriyor ki yönetimin yanlış yaptığı noktalar da var. Onları da dile getireceğim. Ama hep Fenerbahçe'nin bir adım önünde olacak. Bunu transfer dönemi bittiğinde daha net olarak anlayacağız. Çünkü Galatasaray'ın gündeminde gerçekten bugün bu transferler gerçekleşmiyorsa ya da bir süreç varsa bu transferler zor olduğu için, çok yüksek maliyetler olduğu için, belli süreçleri kapsadığı için. Şimdi Greenwood transferi bugünden yarına biten bir şey değil.
1: Tabii
0: Hakan Safi'nin
1: uzun zamandır
0: görüştüğü,
1: uğraşılıyor.
0: anlaştığı bir isimdi. Ama sonrasında da şimdi mesela sosyal medyada haber çıkıyor Greenwood bitti diye Fenerbahçe'yi yalanlıyor mesela.
1: Yani orada yalanlama işi birazcık şöyle oldu. Benim oradan anladığım şey şu. Şimdi özellikle sanıyorum burada sosyal medyada da baktığımda Yağız Sabuncuoğlu üzerinden şimdi işte şöyle bir haberi vardı. Tadiç ve Ceko'nun oturduğu villa Greenwood için işte kiralandı. Sözleşme detaylarına eklendi vesaire diye. Ki bu haber çıkmadan önce de Aziz Yıldırım ve yönetimi için şöyle bir şey söyleniyordu. Hani oyunculara çok da el bebek gül bebek sözleşmeler yapılmayacak yönünde. Şimdi bu haberler çıkınca Greenwood'a işte ev tutuldu vesaire. Ben onun yalanlandığını düşünüyorum. Sanki Greenwood transferinin yalanlanması değil de
0: Tabii canım
1: hani
0: Greenwood ya.
1: orada hani oyunculara biz böyle gelen oyunculara yok ev kiralıyoruz, sözleşme yapıyoruz, ev tutuyoruz gibi bir durum yok, böyle haberlere itibar etmeyin gibi anladım ben yani. Ama tabii şey anlayanlar da olmuş, hani yönetim galiba Greenwood'u yalanladı diye, ama ben öyle olduğunu düşünmüyorum tabii.
0: Evet abi yani bir süreç, bunlar kolay değil. Tabii ki dediğim gibi Galatasaray yönetimi Fenerbahçe'nin hep bir adım önünde olduğu, her sezon yaptığı transferlerle fark yarattı. Ben bu dönemde de geç kalınsa bile o farklılığın yaratılacağını düşünüyorum ki Galatasaray'ın listesinde öyle oyuncular var. Bu arada fikstür çekildi ama
1: Evet.
0: fikstürde yaşanan bir olay var ki az önce sosyal medyada benim önüme düştü. Onu da konuşmak istiyorum. Galatasaray'ın ikinci başkanı Sayın Metin Öztürk elini Barış Göktürk'e uzatıyor ve Barış Göktürk orada elini çekiyor.
1: Öyle mi? Görmedim ben
0: Evet,
1: onu.
0: şu an sosyal medyada muhtemelen en çok konuşulacak konulardan bir tanesi. Abi çok yanlış. Bak bunu Metin Öztürk de yapsa ben burada eleştirirdim. Şimdi siz Fenerbahçe kulübünü temsil ediyorsunuz. Orada bugün Fenerbahçe büyük bir camia ise Galatasaray büyük olduğu için Fenerbahçe büyük. Şimdi Barış Göktürk vizyoner bir adam diyoruz. Tamam mı? İşte kendisini çok iyi yetiştirmiş diyoruz. Ama sen fikstür çekimine geliyorsun. Metin Öztürk sana elini uzatmasına rağmen, yaş olarak
1: Elini havada mı bırakıyor?
0: senden büyük olmasına rağmen elini çekiyor. Ne yapıyor? Taraftara oynuyor. Abi bunu sen yaparsan sen kaybedersin. Sen sportif olarak sahada cevabını vereceksin.
1: Böyle yapıyor, elini
0: Abi
1: göğsüne götürüyor.
0: bu bir saygısızlık. Bunu yapamazsın, yapmamalısın. Bunu Galatasaraylı yönetici de yapsa ben burada eleştiririm. Yanlış bir şey. Fenerbahçe'yi böyle mi temsil edeceksiniz? Sen yapacağın transferlerle, alacağın skorlarla, sportif başarıyla Fenerbahçe'yi temsil etmen gerekiyor. Sen daha dün Fenerbahçe'de yönetici oldun. Ama zaten bunu dile getirmişti. O zaman da eleştirmiştim. Ne demişti Barış Göktürk? İşte ben Metin Öztürk'ün elini sıkmayacağım.
1: İşte onu söylediği için muhtemelen bugün karşı
0: Abi
1: karşıya geldiğinde.
0: çok yanlış bir tutum. Çok yanlış bir tutum. Bence bunu Fenerbahçeli isimlerin de eleştirmesi gerekiyor. Ben Aziz Yıldırım'ın dahi bu konuyla alakalı Barış Göktürk'e mutlaka

0: mutlaka tepki göstereceğini düşünüyorum.
1: Yani Barış Göktürk'ün bu Kulüpler Birliği'ndeki meseleden sonra herhalde sanıyorum ki aldığı Twitter, yani Fenerbahçe taraftarlarından aldığı Twitter etkileşiminden etkilenmiş olacak ki.
0: Abi o da doğru değildi. Trabzonspor Başkanı çıktı, dedi ki kardeşim burada böyle bir şey yaşanmadı. Bak bunu sosyal medyayla yapan herkes kaybediyor. Ali Koç döneminde bu çok yapıldı. Biz bunu hep eleştirdik. Ya sizin bugün Aziz Yıldırım doğru işler yapıyor. Doğru transferler yapıyor. Aziz Yıldırım da Greenwood şovunu yapabilirdi ilk günden itibaren. Kardeşim biz Greenwood'u alıyoruz. Greenwood yaklaştı bize. İşte fedakarlık yapıyor, şöyle yapıyor, böyle yapıyor. Bunu kimse söylemiyor mesela. Aziz Yıldırım'a yakın olan insanlar da söylemiyor. Ne diyorlar? Greenwood pahalı bir transfer.
1: Evet.
0: Ve Fenerbahçe bunun için emek veriyor. E sen şimdi Kulüpler Birliği'nde Metin Öztürk'ün uzattığı eli sıkmıyorsun abi. E taraftarı kutuplaştırıyorsun abi. Ya bu iyi bir şey mi? E kaybeden sen olacaksın. Barış Göktürk kaybedecek bu durumdan dolayı. Metin Öztürk onun büyüğü olmasına rağmen elini uzatıyor. Hani elini uzatmasa deriz ki tamam bak selamlaşmadılar ya da birbirlerinin ellerini sıkmadılar. E Türk futbolunu kaosa bunlar götürüyor abi. Sonra gazetecilere laf atıyorlar. Gazeteciler işte kulüplerin şovmenliğini yapıyor. Kulüpleri savunuyorlar. Yok bize şöyle yapıyorlar, böyle yapıyorlar. Çok yanlış bir tutum. Ve herkesin bu tutumu eleştirmesi gerekiyor abi. Net söylüyorum.
1: Yani bu görüntü zaten
0: abi çok kötü
1: çok
0: bir görüntü.
1: Gündem olacaktır ve bunun üzerine sorular da sorulacaktır. Sayın Barış Göktürk'e de sorulur, Metin Öztürk'e de sorulur. Nasıl bir cevap verecek bilmiyorum.
0: Abi bunun cevabı yok
1: yani
0: ya.
1: Yani ne diyebilir
0: bu
1: ki
0: bir
1: zaten?
0: Kere saygısızlık abi. Yani Barış Göktürk'ün yaptığı büyük saygısızlık. Kim olursa olsun ya. Rakibin abi tamam da sen şimdi Galatasaray derbisi oynayacaksın, deplasmana geleceksin. Seni yine kapıda karşılayacaklar. Saadettin Saran'ı Galatasaraylı yöneticiler kapıda karşılamadı mı abi?
1: Evet.
0: Saadettin Saran olduğu için değil abi. Fenerbahçe'nin başkanı Saadettin Saran olduğu için o saygıyı gösterdi. Ama siz bunu yapıyorsanız ve taraftara oynuyorsanız yarın kötü sonuçlar geldiğinde o zaman ben göreceğim Sayın Barış Göktürk'ü. Ona bu eli hatırlatacaklar.
1: E tabii abi, yani sezon başında yaptığın eylemler, konuştuğun cümleler, kelimeler hepsi sezon içerisinde karşına geliyor. Sadece Barış Göktürk üzerinde söylemiyorum ama hani örnek olarak mesela şimdi Kulüpler Birliği'nde Yüksel Yıldırım'la yaşandığı iddia edilen olay. Şimdi senin mesela Samsunspor'u çıkıp eğer bir puan kaybedersen ne konuşabilirsin?
0: Sen Samsunspor'u motive ettin Barış Göktürk. Yani Samsunspor'la
1: ki
0: zaten
1: Yüksel Yıldırım da buna hazır, kabul
0: ya,
1: edelim.
0: Aynen öyle
1: Yani
0: abi.
1: Fenerbahçe'ye karşı.
0: Samsunspor maçlara Barış Göktürk'ün bu demeçlerinden sonra daha motive çıkacak. Ya Muzaffer, Okan Hoca Göztepe maçından sonra Kocaeli ile alakalı bazı açıklamalar yaptı. Kocaeli'ni motive etti. Bunu herkes eleştirdi. Biz de eleştirdik. Gerek yok abi bunlara. Şimdi daha sezon açılmadan yeni bir kriz.
1: Kapıda şu an.
0: Kapıda değil, başladı abi.
1: Başladı.
0: Böyle bir şey olmaz. Sence Aziz Yıldırım olsaydı Metin Öztürk'ün elini sıkmaz mıydı?
1: Sıkardı.
0: Sıkardı abi.
1: Aziz Yıldırım sıkardı canım. Niye sıkmasın?
0: İşte bu acemilik abi, acemilik. Böyle olursa başarılı olamıyorsunuz. Sosyal medyadan yaşanmamış olayları yaşanmış gibi gösterdiğiniz zaman başarılı olma ihtimaliniz yok. Ali Koç'un başarısızlığın en büyük nedenlerinden bir tanesi bu. Gördüm, sinirlendim, o yüzden
1: peki,
0: anlatmak istedim. Yoksa burada bizim gündemimiz Galatasaray ve Galatasaray transfer gündemi.
1: Aynen öyle. İstersen yavaş yavaş zaten Galatasaray gündemine geçiş yapalım. Süper chatler de geliyor. Onları da birazdan ekrana getireceğim ve
0: yeni sezon açılışıyla istersen bir başlayalım.
1: Başlayalım
0: mı?
1: Abi. Buyur lütfen.
0: Yani
1: söz sende.
0: Galatasaray taraftarı Galatasaray yönetimini eleştiriyor.
1: Hem de çok ciddi bir şekilde.
0: Evet abi. Eleştiriyor. Şimdi haklılık payı var mı? Var. Hangi konularda onu söyleyeceğim. Şimdi normal şartlarda şunu söylediğiniz zaman ya Dursun Özbek 4 sene üst üste şampiyon oldu ve dünya yıldızları getirdi. Ve her sezon işte ilk sezonunda 30, ikinci sezonunda 30, üçüncü sezonu 60 milyon euro, son geçen sezon 160 milyon euro bonservis harcaması yaptı. Dursun Başkan çıktı dedi ki kardeşim yaptıklarımız yapacaklarımızın garantisidir. Biz bu sezonda sadece kiralık oyuncu almayacağız, bonservis alacağız. Bonservisle de oyuncu alacağız ki evet, hedefler o yönde. Galatasaray dünya yıldızı getirmek istiyor. Fark yaratacak, Şampiyonlar Ligi'nde fark yaratacak oyuncular getirmek istemiyor. Ama taraftarın eleştirdiği nokta ne? Bir, Icardi. Abi Icardi Haziran'da buradan çıktı gitti. Bugün 50 gün geçti. Icardi problemi hala çözülemedi. Galatasaray bu konuyu eleştirir abi.
1: Tabii. Çok
0: Galatasaray'ın
1: uzadı.
0: bu süreci nihayete erdirmesi gerekiyordu. Devam ediyorsa ediyor, etmiyorsa etmiyor. Hala kafalarda soru işareti var. Icardi devam edecek mi, etmeyecek mi? Bu süreci Galatasaray yönetimi kötü yönetti. Bu yüzden taraftar eleştiriyor, sonuna kadar haklı. Ona bir şey diyemezsin. İki, ya Temmuz ayı gelmiş. Sonuçta kontenjan oyuncusu diye bir durum söz konusu. Sen bu kontenjan oyuncusunu Türkiye Futbol Federasyonu bu kararı vermeden de gerçekleştirebilirsin. 2 sezon önce mesela benzer durumlar vardı. Galatasaray çat diye sessiz sedasız bir şekilde Fenerbahçe'den Batshuayi'yi aldı. Bir ay boyunca rahatladı. Kimse sesini çıkarmadı. Demek ki bak sessiz sedasız böyle yıldızlar transfer edecek dedi Galatasaray taraftarı ve sesini çıkarmadı. E sen bunu da yapmadın. Yani bu transferi de gerçekleştirmedin. E o yüzden Galatasaray taraftarı eleştiriyor abi. Gayet de haklılar. Üçüncüsü, Dursun Başkan sezonun açılışında işte bir gün önceden gazeteciler haber verdiler. Dursun Özbek açıklamalarda bulunacak dediler. E oraya gelen gazeteci eğer ona soru soramıyorsa taraftar bunu eleştirir. Ben
1: Tabii.
0: çünkü Icardi'nin durumunu merak ediyordum, bunu soracaktım. 10 numara transferini merak ediyordum, bunu soracaktım. E şimdi iletişim tarafında da sıkıntı var. Yani Galatasaray bu kadar başarılı olmasına rağmen 4 sezondur en büyük sıkıntıyı iletişimde yaşıyor ve yaşamaya da devam ediyor. Ben şu anda hala Galatasaray'ın iletişimden sorumlu yöneticisinin kim olduğunu bilmiyorum abi. Sesini duymadım. E bak şimdi Barış Göktürk bu hareketi yaptı. Muhtemelen Metin Öztürk tabii ki orada konuşacak ama bundan sonraki süreçte bu sezon Galatasaray adına son 4 sezondan daha zor geçecek.
1: Tabii.
0: Çünkü Beşiktaş iyi kadro kuruyor, Fenerbahçe iyi kadro kuruyor.
1: Trabzonspor da aynı şekilde.
0: Trabzonspor da aynı şekilde. Senin yani sadece sahada iyi kadro kurman yeterli değil. Senin sana yapılan haksızlıklara karşı da tepki verebilecek yöneticilerin olması gerekiyor. Başkan bunu belli ölçülerde yapabiliyor ama abi başkan da sürekli ceza alıyor bu sefer.
1: Tabii.
0: Bunu Galatasaray'ın içindeki yöneticilerin yapması lazım. Öyle olmayınca da taraftar eleştiriyor ama bir taraftan Galatasaray'ın resmi anlamda transfer teklifi yaptığı oyuncular var. Onu söyleyelim. Onun dışında da yeni sezon başladı Galatasaray'da Okan Buruk yönetiminde. Salı günü antrenmandaydık. Osimhen bu akşam İstanbul'a geliyor. Yarından itibaren takımla birlikte çalışmalara başlıyor. Lemina konusu çözülemedi. Sözleşme imzalamadığı için antrenmanlara çıkamıyor. Büyük ihtimal kendisiyle 2 yıllık yeni bir sözleşme imzalanacak. Ve o da işte birkaç gün sonra takımla beraber çalışmalara başlayacak. Salah milli takıma gitmişti. Dünya Kupası öncesinde 13'ünde dönecek takıma. Milli futbolcular ve A milli takımının futbolcuları ve diğer milli takımlara giden Dünya Kupası'ndaki oyuncular da 20'sinden itibaren gelecek. Galatasaray 17'sinde Ümraniyespor'la bir hazırlık maçı yapacak. Sonra 23'ünde Galatasaray Avusturya'da hazırlık maçı yaparken Fenerbahçe ve Beşiktaş sezonu açmak durumunda kalacak. Yani bir bakıma Fenerbahçe ve Beşiktaş mecbur da erken davranmaya. Trabzonspor
1: Tabii.
0: aynı şekilde. Bir de transferlerle alakalı Galatasaray yönetiminin düşüncesi şu. Greenwood'u bir kenara koyuyorum. Greenwood'u herkes ister. Galatasaray da ister. Hatta Galatasaray taraftarına sor. Keşke Sané'yi gönderseydik de Greenwood'u çekseydik der.
1: Tabii net.
0: Böyle bir futbolcu.
1: Kesinlikle.
0: Fark yaratabilecek futbolcu. Ama onun dışındaki transferlere baktığın zaman bu oyuncuların hiçbiri bizim kadromuzda 11'e girebilecek düzeydeki oyuncular değil diyorlar. Hani biz isteseydik Aral Çimşir'i alırdık. Salih Özcan'ı alırdık. Bu transferleri yapabilirdik. Nathan Ake'yi alabilirdik isteseydik. Ama bizim ihtiyacımız bu değil. Biz dünya standartlarında Şampiyonlar Ligi'nde forma giyebilecek ve fark yaratacak oyuncular almak istiyoruz diyorlar. Bir de çok göz ardı edilir ama ben burada söyleyeyim. Herkesin de gözünden kaçtı çünkü altyapıyı çok yakından takip etmiyorlar Muzaffer.
1: Evet abi.
0: Senin sorularına da geleceğim.
1: Tabii
0: Salı
1: tabii
0: günü
1: sen
0: Kemerburgaz
1: şey yap.
0: tesislerine gittiğim zaman beni en çok heyecanlandıran oyuncu 16 yaşındaki Yusuf Sivaslıoğlu oldu.
1: Çok mu iyi?
0: İlk defa ismini burada duyacak
1: Hangi
0: birçok
1: mevkide
0: insan.
1: oynuyor abi?
0: Sağ bekte oynuyor.
1: Sağ bek.
0: 2 sezon önce Altınordu altyapısından transfer edildi ve şu anda hem milli takım düzeyinde hem de alt ligler düzeyinde Türkiye liglerinin en yetenekli oyuncularından bir tanesi. Bunun görülüp

0: A takım kadrosuna dahil edilmesi bence muhteşem. Ama bunu söyleyince de insanlar şey diyecek. Ya bizde Renato Niyaga bile süre bulamıyor.
1: Evet.
0: Potansiyel var abi, var. Var yani.

0: İnanılmaz fark yaratan bir oyuncu. Gökhan Gönül'ün genç halini düşünün. Özellikle benim yeni sezon hazırlıklarında dikkatimi çeken oyuncu Yusuf Sivaslıoğlu'ydu. Özellikle bu konuyu da dile getireyim
1: İsmini bu
0: istedim.
1: yayında söylemiş
0: Evet.
1: olduk. Yarın öbür gün eğer görürsek bu kesiti paylaşırız. İnşallah da başarılı olur tabii. Yani çünkü Türkiye'nin altyapıdan yetişecek yerli oyunculara her takım anlamında çok fazla ihtiyacı var.
0: Kesinlikle.
1: İnşallah iyi yerlere gelir diyelim. O zaman abi transfere yavaş yavaş geçmek istiyorum. Şimdi transferde az önce senin de bahsettiğin gibi sebepleri de söyledin ama Galatasaray taraftarında inanılmaz bir sabırsızlık ve öfke durumu var. İsim isim ilerleyelim istiyorum. Şimdi öncelikle 10 numara transferinde Galatasaray ne yapacak? Kimlerle görüşüyor? Kimin Galatasaray'ın yeni 10 numarası kim olacak?
0: Şimdi 10 numarayı bir oyuncuya bağlayacağım. Kime bağlayacağım? John Duran'a bağlayacağım. Şimdi Galatasaray yönetimi isteseydi bir hafta önce, 10 gün önce, 15 gün önce John Duran transferini bitiremez miydi?
1: Bilemiyorum, bitiremedi.
0: Bitirirdi abi. İsteseydi bitirirdi. Ve herkes de derdi ki o John Duran'ı aldı. Ama John Duran'la ilgili herkesin kafasında bazı soru işaretleri var. Çünkü bugün gel desen gelebilecek bir oyuncu, bitirebileceğin oyuncu. Ama Galatasaray daha iyisini istiyor. Şimdi 10 numara için Galatasaray'ın asıl hedefindeki oyuncu hala Can Uzun. Çünkü bu kontenjan dolayısıyla baktığın zaman bir tane hakkım var. Icardi'yi bu denklemin dışında tutuyorum ki Galatasaray yönetimi de şu an transfer sürecini Icardi'den bağımsız bir şekilde yürütüyor. Galatasaray'ın odaklandığı oyuncu Can Uzun. Galatasaray Can Uzun'u kadrosuna katarsa John Duran transferini gerçekleştirmeme ihtimali var. Çünkü orası için asıl istenen oyuncu ki burada yaklaşık bir ay önce dile getirmiştim. Galatasaray'ın görüştüğü isim Kolo Muani. Galatasaray Osimhen'in yanına Kolo Muani'yi almak istiyor. Hedefteki oyuncu Kolo Muani. Menajer Ali Bilecen tarafından Galatasaray'a önerildi. Gelebileceği söylenildi. Kiralık satın alma opsiyonuyla Paris Saint-Germain'den bu oyuncuyu kadrona katma ihtimalim var. John Duran transferi bu yüzden bekletiliyor. Eğer zaten yabancı sınırı olmasaydı, bu kural değişseydi Galatasaray Kolo Muani'yi de alacaktı. Can Uzun yerine bu sefer 10 numara mevkisine Bernardo Silva'ya da gidecekti, Bruno Fernandes'e de gidecekti. Yani o seviyedeki oyuncuların peşinden koşacaktı Galatasaray. Ama burada asıl hedef Can Uzun. Can Uzun gerçekleşirse forvete bu kez Kolo Muani'nin olma ihtimali yüksek. Şimdi bu denklemler kolay denklemler değil. Söylüyorum sana, yarın Galatasaray Can Uzun ve Kolo Muani'yi bitirdi. Psikolojik üstünlük kimde olacak? 10 kere Galatasaray'da olacak.
1: Bilmiyorum
0: Ya
1: abi.
0: cevabını senden beklemiyorum. Ben söylüyorum zaten. Galatasaray taraftarı da böyle
1: Abi
0: düşünüyor.
1: bence Can Uzun ve Kolo Muani transferiyle şimdi Fenerbahçe'nin de mesela Greenwood transferinin bittiğini bir de iyi bir golcü getirdiğini varsayalım. Çok da hani Galatasaray vay be psikolojik üstünlüğü aldı dedirtmez bence. Vallahi objektif
0: Senin
1: söylüyorum.
0: getirebileceğin forvet Osimhen'den daha iyi olursa o zaman sana hak veririm.
1: Abi kaç
0: Ama
1: tane Osimhen var ki?
0: ya abi işte aynen öyle.
1: Yani bunu kabul ediyorum
0: Yani
1: zaten.
0: Osimhen'den daha iyisi işte Harry Kane,
1: Yani bir o var, bir de
0: Haaland
1: Haaland
0: var.
1: sayarsın.
0: E onun dışında sokamıyorsun abi bu denkleme başka oyuncuyu. O yüzden psikolojik anlamda Galatasaray'ın önüne geçme ihtimalin yok. Bir de bir şey diyeceğim. Yani sosyal medyada 3 takipçisi olan Galatasaray taraftarı bunu düşünüyor da Dursun Özbek düşünmüyor mu? Sana şunu söyleyeyim, bak Galatasaray camiası Fener ve Beşiktaş'tan bağımsız farklı bir camia. Galatasaray bu sezon başarısız olsun, İlk hedefe koyulacak isim Okan Buruk olacak.
1: Evet.
0: Yani ilk 10 hafta kötü gitti, Okan Hoca ile yollar ayrılsın. Yollar ayrıl. Sonra erken seçim, şampiyon olamadın. Galatasaray böyle bir camia. O yüzden bu bilince sahip bir numaralı isim Dursun Özbek zaten. Dursun Özbek'in odasında ben bu sezon girdim. Röportajlara gittiğimiz sırada da Dursun Başkan bizi odasında ağırladı. Dursun Özbek'in odasında bir tane çilek figürü var.
1: Evet.
0: Abi Galatasaray'da bu alışkanlık haline geldi artık. Galatasaray bu yaz transfer döneminde çilek transferi yapacak. Dünya yıldızı alacak. Ha, ama yarın alacak, öbür gün alacak. Bu görüşmeler devam
1: Bu
0: ediyor.
1: konuşulan isimlerden hangisi çilek olur?
0: Bruno Fernandes
1: Bence
0: çilek
1: de.
0: olur abi.
1: Bruno Fernandes.
0: Bruno Fernandes, bak John Duran'ı alırsan Bruno Fernandes.

0: Fernandez'i girersin. Bruno Fernandez olmaz. Ya mesela bana tepki gösteriyorlar. Dünkü yayınımda bahsetmiştim. Manzambi Galatasaray'ın transfer listesinde Galatasaray'ın görüşme gerçekleştirdiği oyunculardan bir tanesi. Ama oyuncu gelmek istemiyor. Oyuncu gitti, bugün Newcastle'a gidiyor. 60 milyon euroya gidiyor. Yani Galatasaray'ın hedeflerini buradan anlayabilirsin. Jirenki istiyor Galatasaray. Kulübünü ikna edebiliyorsun ama oyuncu tercihini Premier Lig'den yana kullanıyor. O yüzden bu yabancı kuralının Türk kulüplerine hiçbir faydası yok. Şimdi Bruno Fernandes olmadı. Kim olacak? Galatasaray yönetimi diyor ki bizim Dünya Kupası'nda takip ettiğimiz bir oyuncu var. Bu oyuncunun Pulisic olma ihtimali yüksek. Amerika forması giyen
1: Evet.
0: Pulisic bugün Milan'da oynuyor. Milan Şampiyonlar Ligi'ne gidemeyecek. Menajerler tarafından bu ihtimalin gerçekleşmesi söz konusu olabilir denilince Galatasaray Pulisic'i bekliyor. Onun dışında yani bu bölge için üst seviyede oyuncular var. Galatasaray oraya gidip Sara'nın yedeği olabilecek. Ondan sonra Yunus Akgün'ün performansının gerisinde kalabilecek bir oyuncu almak istemiyor. Taraftar da diyor ki kardeşim en azından bir tane oyuncu bitirseydiniz, şu Icardi problemini çözseydiniz biz size bu tepkiyi göstermezdik.
1: Evet.
0: Abi taraftar bunda haklı. Taraftara hiçbir şey diyemezsin. Ben kalkıp da ben burada eleştirdim. Yani özellikle bizim meslektaşlarımızın yönetime kalkan olup taraftarı eleştirmesi yanlış bir şey. Yanlış bir şey. Taraftar eleştirir abi.
1: Yani abi doğal olarak herkes bir beklenti içerisinde Fenerbahçe taraftarda, Beşiktaş taraftarda, Galatasaray taraftarda ki lig bittiğinde futbol severleri ayakta tutan şey ne oluyor? Transfer oluyor. Kim geldi, kim gelecek, kimle görüşüyorlar? O yüzden taraftarın bence de eleştirmesi ve Galatasaray'ın hani bu dakikaya kadar bu kadar sessiz ve sakin kalması ister istemez taraftara eyvah dedirtiyordur. Yani biz acaba hani doğru düzgün transfer
0: Ben
1: yapmayacağız mı
0: sana
1: dedirtiyordur yani.
0: Muzaffer şunu söyleyeyim. Lemina'yı taraftar aldırdı Galatasaray'da.
1: Tabii
0: Tamam
1: doğru.
0: Dursun Özbek, Sayın İbrahim Hatipoğlu istekliydi. Ama Okan Hoca'nın soğuk baktığı isimlerden bir tanesiydi. Ve Lemina geldi sende fark yarattı. Fark yarattı
1: Evet.
0: Lemina. Senin bu sezon Şampiyonlar Ligi'nde öyle ya da böyle işin savunma tarafındaki en güçlü oyuncularından bir tanesiydi. Yani
1: Şeyde
0: 10 numara bölgesi özetle dediğim gibi
1: söyle
0: biraz
1: abi.
0: Can Uzun'la alakalı. Galatasaray Can Uzun için kasasından çıkarmayı düşündüğü rakam 40 milyon euro seviyelerinde. Yani Galatasaray 40 milyon euroya kadar çıkacak. Ama abi Frankfurt'ta kolay kolay 50 milyon euronun altına düşmeyi düşünmüyor. Bunlar işte Kolo Muani'yi 90 milyon euroya sattı. Marmuş'u işte 50-60 milyon euroya sattı. Hep böyle bu tarz transferlerden büyük para kazanan bir kulüp. Ve Can Uzun'da da bu potansiyeli görüyorlar. Can Uzun tarafında sıkıntı yok. Ailesi tarafında sıkıntı yok. Oyuncu gelmeyi düşünüyor. Okan Hoca'nın kafasında da sıkıntı yok. Okan Hoca Can Uzun'u aldığı zaman direkt 11'de oynatmayı planlıyor. Şimdi şu söylentiler de çıkıyor. Ya işte geçen sezon Singo alındı. Çok fazla. Ya adam sakatlık yaşadı abi. Şanssız bir sakatlık yaşadı. Singo kötü transfer değil ki. Ben Ajax deplasmanında Ajax taraftarı utanmasa Singo'yu ayakta alkışlayacaktı. Açın Şampiyonlar Ligi maçını izleyin. Dünyanın her takımında sağ stoperde ya da üçlü oynayabilecek savunmada sağ stoperde oynayabilecek bir oyuncu. Ama şanssız bir şekilde
1: Hemen
0: sakatlık
1: oraya
0: yaşadı.
1: bir araya soru sıkıştırayım o zaman Singo ile alakalı. Plan ne? Yönetim ne düşünüyor? Şimdi dediğin gibi çok sakatlanan bir oyuncu.
0: Çok sakatlanan bir oyuncu demeyelim. Sıkıntı yani şanssızlık yaşıyor. Mesela Jakobs için de kronik sakat diyorlardı. İlk sezonunda adam şanssız sakatlıklar yaşadı. İkinci sezon kendisine en çok bakan oyunculardan bir tanesi. 50 maç oynadı, Dünya Kupası'na gitti, hiç sıkıntı yaşamadı. Singo'nun da sürekli kendine bakması gerekiyor. Bu arada sakatlığıyla ilgili de bilgi verelim. 23'ündeki Avusturya kampından itibaren oynayabilecek duruma gelecek. Şu anda takımdan ayrı hem tedavisi devam ediyor hem de çalışmaları devam ediyor.
1: Peki onu da aktarmış olduk. Bir diğer transferde konuşulan isimlerden birisi de Leslie. Leslie ismi çok fazla konuşuluyor. Bu transferdeki gelişmeler neler abi? Dinleyelim senden.
0: Leslie Galatasaray'ın en yakın zamanda bitirebileceği oyunculardan bir tanesi. Bu yaklaşık 2 aylık bir süreç. Galatasaray scout ekibinin

0: Yani herhangi bir menajerin önerdiği bir oyuncu değil. Şimdi Galatasaray scout ekibine de zaman zaman haksızlıklar yapılıyor. Ama Galatasaray scout ekibinin önerdiği her oyuncu da Galatasaray'a almıyor abi.
1: Tabii.
0: Baktığın zaman genç oyuncu statüsüne girdiği için daha tecrübeden yana şansını kullanıyor. Sara da Galatasaray scout ekibinin bulduğu oyunculardan bir tanesiydi. Lezzi de aynı şekilde. Şimdi 1,90 boyunda orta sahada işin iki tarafında oynayabilen Fransa Ümit Milli Takımında oynamış A Milli Takım potansiyeli olan oyunculardan bir tanesi. Oyuncu ve menajer tarafı tamam. Burada Burnley oyuncuyu Chelsea'den geçen sezon yanlış bilmiyorsam 30 milyon euroya almıştı. Ve Burnley kulübü diyor ki kardeşim bu parayı bize peşin şekilde verirseniz biz bu transfere onay veririz. Galatasaray 20 milyon eurodan başlayan bir teklif yaptı. Şu anda 26 milyon eurolara kadar çıktı. Yanlış bilmiyorsam dün bu 26 milyon euroluk teklif Burnley'e gitti. Oraya bonuslar da dahil ettiler. Sonraki satıştan böyle küçük bir pay da dahil ettiler ki ikna edebilsinler diye. Çünkü oyuncu Şampiyonlar Ligi'nde boy göstermek istiyor. Okan Hoca'nın da onay verdiği, başkanın da alırsak hani gelecekte Galatasaray'a hem maddi anlamda hem de sportif anlamda katkı sağlayabilecek oyunculardan biri olarak gözüküyor. Ben o transferde çok sıkıntı yaşayacağını düşünmüyorum. Hatta Galatasaray'ın ilk transferlerinden bir tanesi Lezli olabilir. Genç bir oyuncu. Önümüzdeki sezonda Galatasaray'da ciddi anlamda süreler alacağını ben düşünüyorum. Dediğim gibi Galatasaray bu oyuncuyla alakalı girişimlerini sürdürüyor. Avusturya kampına bu oyuncunun yetişmesini de bekliyorum ben.
1: Peki. Birazcık takım içerisindeki oyunculardan da bahsedelim isterim abi. Ahmet Kutucu, Halil Dervişoğlu, Nelson Yelert, Can Armando. Bu oyuncuların durumları ne olacak?
0: Ben onlara bir de Can Kat'ı ekleyeceğim. Çünkü geçen sezon Eyüpspor formasıyla çok iyi performans gösterdi.
1: Evet.
0: Şu anda Galatasaray'a döndü ve 3. kaleci pozisyonunda. Can Kat oynamak istiyor. Ayrıca bir yıl sözleşmesi var. Yani bir yıl daha kiralık gönderme şansın yok. O problemi çözmeye çalışıyor. Can Kat'ın menajerleri Galatasaray'dan yıllık 35 milyon TL istedi. Ha, bu rakama şimdi bazı Galatasaray tarafları ne yaptı ki bu kadar para istiyor diye düşünebilir. Ama Günay'da 60 milyon kazanıyor. İşin o tarafına da bakmak lazım. Ve geçen sezon gerçekten Eyüp'te fark yaratan bir performans gösterdi. Yani ligin en çok kurtarış yapan kalecilerinden bir tanesiydi. Galatasaray altyapısında kaleci çıkmıyor diyorduk. Muhteşem bir kaleci çıktı. Bir sezonda Galatasaray sözleşmesini uzatıp kiralık olarak bir takıma vermek istiyor ki Süper Lig'den 10 tane kulüp şu anda Can Kat'ı kadrosuna katmak istiyor. Sözleşme görüşmeleri devam ediyor. Büyük ihtimalle yeni sezonda kiralık olarak bir takıma gidecek. Kazımcan'ı çok fazla isteyen Süper Lig kulübü var. Başakşehir bunların başında geliyor. Büyük ihtimalle Eren ve Jakobs'la devam edecek. Kazımcan'ın da bu sezon yine kiralık olarak bir takıma gitmesini bekliyoruz. Can Armando geçen sezon Galatasaray'a transfer oldu. Çok fazla süre bulamadı. Gidip oynayabileceği bir takıma gitmesi gerekiyor. Renato Niaga'yı herkes merak ediyor. Samsunspor'un bir ilgisi oldu. Yine Süper Lig'den isteyen takımlar var. Verin bize oynatalım, güçlü bir şekilde dönsün. Buna gerçekten ihtiyacı var ama şimdi az önce bahsettim ya yeni sezon hazırlıklarındaki sosyal medyada çıkan fotoğraflarda da bunu gördük. En dikkat çeken fiziğe sahip oyunculardan bir tanesi. Ve Kasımpaşa maçında 90 dakika canlı olarak gözüm sadece onun üzerindeydi. 5 maç oynasın. Galatasaray'ın değişilmez oyuncularından bir tanesi olur. İnanılmaz yetenekli bir oyuncu. Ona da talipler var. Galatasaray vermeyi düşünmüyor. Halil'i yine Süper Lig'den 7-8 tane kulüp istiyor. Bir yeni sezon kampını görmek istiyor Halil Dervişoğlu tarafı. Ahmet Kutucu büyük ihtimalle Süper Lig'den bir takıma yine kiralanacak. Çaykur Rizespor ve Konyaspor ısrarlı bir şekilde istiyor. Onun dışında Nelson yeni sezon kampına dahil olmadı. Galatasaray'da tek resmi teklif gelen oyuncu Nelson. Monza kulübü 5 milyon euroluk teklif yaptı. İtalya'dan başka ilgilenen kulüpler de var. Bu rakam 8-10 milyon euro seviyelerine çıkarsa Galatasaray Nelson'un gidişine de izin verecek. Şimdi burada iki tane oyuncu var. Eğer Galatasaray'ın kadrosundan giderse ki transfer yapılmadan böyle bir şeyin gerçekleşme ihtimali söz konusu bile değil. Bir Davinson Sanchez, iki Osimhen. Davinson Sanchez ile ilgili konu şu.
1: Nedir abi?
0: Baktığın zaman son 4 sezonda Galatasaray'daki en kötü sezonunu geçirdi. Benim de fikrim, aynı zamanda Galatasaray yönetiminin ve hocanın da fikri aynı şekildeydi. İyi bir teklif gelirse 6 milyon euro maaşı var, çıkıp daha böyle dinamik, daha böyle iyi bir oyuncu alabiliriz diye düşünüyorlardı. Ama

0: Dünya Kupası'nda muazzam bir performans gösterdi. Penaltı şanssızlık kaçırdı. Herkes onun kadar üzüldü. Galatasaray hiçbir şekilde astronomik teklif gelmediği takdirde, 30-35'in üzerinde teklif gelmediği takdirde Davinson Sanchez'i
1: Vermeyecek.
0: bırakmayı düşünmüyor. Ama o teklifler gelebilir. Şimdi Komo'nun ciddi bir ilgisi var. Ama teklifleri 20 milyon euro seviyelerinde, Galatasaray ayrılığına sıcak bakmıyor. Denkleme Inter girmiş durumda. Ayrıca İspanya'dan da sürpriz bir teklif gelebilir. Mourinho Davinson Sanchez'i çok beğeniyordu.
1: Real Madrid'e
0: Ya
1: ha.
0: olur mu olmaz mı bilmiyorum. Bana gelen net bir bilgi yok ama İspanya'dan da menajerinin teklif getirebileceği söyleniyor. Ama Galatasaray dediğim gibi şu an için Davinson Sanchez'le yolları kesinlikle ayırmayı düşünmüyor. Yeni sezonun en önemli parçalarından biri olarak görüyor. Osimhen konusu da aynı şekilde. Galatasaray'ın en büyük korkusu Osimhen'e işte 120, 130, 150 seviyelerinde teklif gelip Osimhen'in ayrılması. Çünkü Galatasaray'ın Osimhen için B planı olduğunu ben düşünmüyorum. Osimhen giderse Galatasaray yeni sezonda ciddi anlamda sıkıntı yaşar.
1: Mesela onu da sorayım o zaman, oradan bağlayıp. Şimdi Osimhen'in gitmesi durumunda buna belki Leroy Sané'yi de katabiliriz. Sané ve Osimhen'in ayrılıkları sonrasında Galatasaray'ın bu konuyla ilgili bir çalışması, B planı. Ya aslında neyi sormak istiyorum ya Kuva, biliyor musun? Şimdi Osimhen'in gidip
0: Sen
1: gitmeyeceğini...
0: istiyorsun ki Sané de Osimhen de gitsin.
1: Sané çok korkutmuyor da mı?
0: Fenerbahçe daha avantajlı. Abi
1: Yok.
0: bir şey diyeceğim. İki oyuncu da çok motive. Ve yeni
1: Olabilir.
0: sezonda Galatasaray'da bir kere çok mutlular. Osimhen özellikle. Osimhen geçen sezon ligde yanlış bilmiyorsam Icardi'den daha az gol attı. Birçok maçta sakat
1: Tabi
0: olduğu
1: tabi.
0: için forma giyemedi. Şimdi bir yaz kampı geçirmiş Osimhen. Yeni sezona daha motive olmuş Osimhen. Ya ben bunu söyledim yanlış anlaşıldı. Eğer Icardi gelmezse Galatasaray kaptanlardan bir tanesinin Osimhen olması. Galatasaray tarafı istiyor bunu. Aynı zamanda 9 numaralı formayı da Osimhen'e vermek istiyor Galatasaray tarafı. Eğer Icardi gelmezse. Bu da Osimhen'i motive edecek.
1: Tamam ama söyle abi, söyle.
0: Söyle sen
1: Soru
0: ama...
1: şu. Yani Osimhen sonuçta abi teklif alabilecek ve her anda Galatasaray'dan ayrılabilecek bir oyuncu. Galatasaray yönetimi bununla alakalı bir B planı yaptı mesela. Yarın Osimhen'e 120-130 milyon euro teklif geldi ve gönderdiler. Osimhen gittikten sonra ne yapacak Galatasaray? Sen dedin ya yerini doldurmak zor diye. Tabii ki zor ama bunu düşünerek hareket ediyorlar mı şu anda? Mesela John Duran dışında görüştükleri, ya Osimhen giderse şu oyuncuyu
0: Kolomuani var onu
1: kola
0: söyledik.
1: muayene.
0: Asıl hedef Kolomuani aslında ama şimdi Osimhen'in yokluğunu Kolomuani ile
1: Abi
0: dolduramazsın.
1: Osimhen'in yokluğunu
0: Osimhen giderse kimi
1: dolduramazsın.
0: alman lazım biliyor musun?
1: Harry
0: Alamaz.
1: Kane,
0: Ayo
1: Haaland.
0: Paris Saint-Germain'e 100 milyon euroluk Dembele teklifi yapman lazım.
1: Tabii.
0: Anladın mı? Yani bir tek Galatasaray taraftarını o tatmin eder. Şu anda Osimhen'i hani Galatasaray'da anayasanın birinci maddesi olmalı. Osimhen'in satılmasının gündeme gelmesi dahi söz konusu olmamalı.
1: Ama abi işte kolay
0: Ve
1: da değil.
0: ya tabii ki Barcelona gelir Galatasaray'ın kapısını
1: Tabii.
0: çalar. İşte Arsenal Gyökeres'ten çıkar. Chelsea söylentileri var ama geçen de konuştuk seninle. Chelsea'yi tercih edebileceğini ben düşünmüyorum. Paris Saint-Germain son iki sezon Şampiyonlar Ligi şampiyonu. Galatasaray'ın kapısını çalar. O zaman başka şeyler konuşulabilir.
1: Peki. Yavaş yavaş toparlayacağım.
0: Bir
1: Şunu da
0: şey diyeceğim. Şu
1: söyle
0: an
1: abi.
0: canlı yayında bir istihbarat geldi. Galatasaray Real Madrid'de forma giyen Franco Mustantuano'yu da listesine almış durumda. Son dakika bilgisi. Kiralık satın alma opsiyonu şeklinde bu oyuncunun Galatasaray'a gelme ihtimali söz konusu. 2007 doğumlu 18 yaşında Arjantinli. Avrupa'dan Fulham, Sociedad, Lisbon, Benfica, Juventus, Villarreal'in bu oyuncuya ilgisi var. Şu an canlı yayında bilgi geldi.
1: Tekrar et abi istersen.
0: Real Madrid bu oyuncuya 45 milyon euro bonservis ödemişti. 18 yaşında Arjantinli Franco Mastantuono.
1: Mastantuono. Öyle olması. Evet.
0: Mastantuono. Evet abi,
1: Aynen.
0: Mastantuono. Şu an Galatasaray'ın listesinde yer alan 18 yaşındaki 10 numara adaylarından bir tanesi Real Madrid'den süre bulmak adına ayrılmayı planlıyor ve Galatasaray'a önerilen oyunculardan bir tanesi. Şu an Galatasaray'ın listesinde olduğunu söyleyelim.
1: İyi oyuncu.
0: Sıcak son dakika Böyle telefonda kontrol ederken çok güvendiğim bir kaynaktan geldi. Yani asla beni yanıltmayacak bir isimden geldi ki o yüzden canlı yayında söylüyorum.
1: Bunu da dile getirmiş
0: Evet,
1: olduk sıcak
0: bunun
1: sıcak.
0: tweetini atabiliyor muyuz?
1: Tabii ki
0: En azından ben de RT yapayım ki insanlar.
1: arkadaşlarım şimdi onu yazıyorlardır zaten abi.
0: Tamam.
1: Real Madrid'den Mastantuono ismiyle Galatasaray ilgileniyor. Onu tekrar etmiş olalım. Ben de bu sırada abi birazcık süper chatleri ekrana getireyim
0: Evet
1: ve
0: abi, ayıp olmasın
1: sana
0: çünkü
1: ne
0: insanlar.
1: sorular var onları ekrana getirelim. Yavuz Özgül, Yakup Bey'i her platformdan takip ederim. Çok severim. Dürüst, güvenilir, mesleğinin gururu bence. Şahan'ın son kedi postunu da kınıyorum. Bu kadar değerlerle dalga geçmek kime ne faydası var demiş. Abi çok ben bu konuya girmek istemiyorum.
0: Ben de
1: Geçelim
0: girmek
1: direkt.
0: istemiyorum. Ben
1: Direkt
0: ama
1: geçelim.
0: sadece şöyle söyleyeyim.
1: Söyle.
0: Ben Ali Naci'ye haksızlık yapmışım. Sadece onu söyledim. Çünkü ben Ali Naci'yi eleştirdim bu konuda.
1: Evet.
0: Dedim ki gerek yok abi. Bu adam transfer sürecini eleştirebilir ki Ultra Aslan da eleştiriyor, taraftar da eleştiriyor. Gerek yok. Ama yani Şahan'ın bunu yapması çok ayıp bir şey abi. Gerçekten yani gazetecileri öyle kedi gibi göstermesi. Şahan'la ilgili de şu söyleniyor. Şimdi girmeyecektim ama söyleyeceğim abi.
1: Söyle abi ama çok
0: Şahan'a çok
1: uzatmayalım
0: yakın bir
1: konuyu.
0: menajer Galatasaray kulübüne sokulmuyor. Ve Şahan'ın bundan rahatsız olduğu için Galatasaray'ı eleştirdiği söyleniyor. Bu doğru mu, yalan mı? Bence bunu da cevaplasın. Anladın mı? Yani böyle bir şey varsa bunun için Galatasaray muhabirlerini... Bak Galatasaray hedef alabilir, yöneticileri hedef alabilir. Ama kardeşim bu piyasada en yalnız kalan insanlar Galatasaray muhabirleri.
1: Evet.
0: Taraftarı eleştirir, yöneticisi eleştirir, Fenerbahçelisi onlar yapı der, Beşiktaşlısı şu der, bu der. E tamam da kardeşim yani sen yönetimi eleştir. Gazeteciye niye laf söylüyorsun?
1: Devam
0: Böyle bir durum
1: ediyorum.
0: var. Edelim abi.
1: Devam ediyorum. Uğur Bey demiş ki belki de yüzü tutmadı elini sıkmaya. Galatasaray servisini ikinci yarıda kendi evlerinde oynama sözü aldılar ya TFF'den. Bu yüzden belki utanmıştır demiş Barış Göktürk için. Devam ediyorum. Yavuz Özgül, Barış Göktürk Allah aşkına sen kimsin? Koskoca Galatasaray ikinci başkanının elini sıkmazsın. Yakup Bey inanın bunlar stada geldiğinde ne karşılanmaya ne iyi muameleye layık değiller demiş.
0: Ya bence de değiller ama abi şimdi gerilimi de yukarıya çekmeye gerek yok ya.
1: Abi sıkıldık
0: Yani
1: bir de
0: abi
1: artık ya.
0: ben futbolu izlemek
1: Vallahi
0: istiyorum ya.
1: sıkıldık.
0: Greenwood'u izlemek istiyorum. Osimhen'i izlemek istiyorum. Sané'yi izlemek istiyorum. Ben yeni sezonda Yasin Kol'u konuşmak istemiyorum abi. Barış Göktürk'ün bu saçma sapan hareketlerini konuşmak istemiyorum.
1: Katılıyorum yani. Zaten yeterince gergin, futbol dışında her şeyini konuştuğumuz bir lig var. Daha başlamadan bunlara ben de gerek olmadığını düşünüyorum abi. Aynı fikirdeyim. Ferhat Bey desteğini göstermiş. Çok teşekkür ediyoruz kendisine. Galasport seni düzeltmiş. Yakup Bey her yayın aynı yanlış bilgiyi veriyorsun. Osimhen ligde 15 Icardi ise 14 gol attı. Israrla aynı yanlış tekrarlıyorsun.
0: Ya
1: Kaya ile beraber
0: bir
1: demiş.
0: şey diyeceğim. Osimhen 27 yaşında abi. Icardi 32 yaşında, anladın mı?
1: Şey aradaki o bir gollük fark Icardi daha fazla atmış gibi geliyor değil mi insana? Bir de çok eleştirildiği bir sezonda özellikle.
0: Kesinlikle.
1: Şunu da sorayım abi son olarak yavaş yavaş da toparlayalım. Senin de çıkman gerekiyor biliyorum. Şimdi bu yabancı kuralı değişmedi. Galatasaray yönetimi bununla alakalı bir baskı yaptı ama değiştirtemedi günün sonunda. Burada yönetimi eleştirir misin bu konuyla alakalı?
0: Bir
1: Burada
0: şey diyeceğim.
1: başarısız buluyor musun
0: Yo,
1: yönetimi?
0: ben yönetimi burada eleştirmiyorum. Yönetim burada elinden geleni yaptı. Ama Kulüpler Birliği toplantısına girip bu kuralın değişmesi için orada oy birliğiyle karar çıkmasına rağmen sonradan 6 kulüp Türkiye Futbol Federasyonu'na bu kuralın değişmemesi için başvuruda bulundu ve değişmedi. Bu saatten sonra Fenerbahçe bu kuralın değişmesi için bence baskı yapacak. Ama Galatasaray da bu saatten sonra bu kuralın değişmesini istemiyor abi. Bütün planlamasını bu kural üzerinden yapıyor.
1: Ben denedim. Değiştirmiyorsunuz. Planlamamı bu şekilde
0: Aynen öyle. Bu
1: yapıyorum. Bu
0: saatten
1: saatten
0: sonra
1: sonra
0: da
1: da umurumda değil.
0: Fenerbahçe istediği için bu kural değişirse abi ki bunu bu federasyon yapabilir abi. Ben bu federasyondan bunu bekliyorum. Çünkü Fenerbahçe istediği için bu lige yabancı hakem geldi.
1: Abi Fenerbahçe belki daha doğru stratejilerle TFF'yi ikna edecek. Belki Galatasaray yönetimi
0: Bir
1: değiştirtememiştir.
0: şey diyeceğim. 10 gün önce gitseydin, anladın mı? Sen şimdi belki Kante'yi göndermek zorunda kalacaksın. Bu yabancı kuralından dolayı. Talisca'yı göndermek zorunda kalacaksın. Asensio. Asensio gitmek istiyormuş. Galatasaray'ın da bir 10 numaraya ihtiyacı var, biliyorsun değil mi?
1: Ben Asensio'nun gitmek istediğini düşünmüyorum yani.

0: Bilmiyorum ya, böyle içimden geçiyor ama dile getiremiyordum, şu an aklıma geldi.
1: Bir bilgi mi bu?
0: Yok, bilgi değil, bilgi değil. Ama ben Galatasaray'ın Asensio'ya hayır diyeceğini sanmıyorum. Asensio'ya geçen sezon demezsin. Bana sorduğunda Fenerbahçe'den hangi oyuncu istersin diye Asensio'yu isterdim abi. İyi Asensio bu ligde her türlü iş yapar.
1: Çok fark yaratan.
0: Fenerbahçe'nin de Aziz Yıldırım yönetiminin de Asensio'yu falan bırakacağını asla düşünmüyorum.
1: Bence de Aziz Yıldırım bir şekilde bağlar yani Asensio'yu. Çünkü İkna takımın eder. En önemli oyuncularından biri. Peki abi, teşekkür ediyorum. Ağzına sağlık. Var mı eklemek istediğin?
0: Yo, ben teşekkür ederim. Yayının tekrarını izleyecek kişilere de çağrımız olsun. En azından yayını beğenirlerse, aynı zamanda Digi Futbol'a abone olurlarsa seviniriz. Galatasaray gündemine dair sıcak gelişmeleri en azından aktarmaya çalıştık. Ben bundan sonra Galatasaray transfer gündeminin biraz daha hareketleneceğini düşünüyorum. Evet, burada taraftarın eleştirisi var. Büyük ölçüde haklı olduklarını da söyledim burada. Icardi mevzusu ve geciken hamlelerden dolayı. Ama Galatasaray yönetiminin de kafasındaki oyuncular hep Şampiyonlar Ligi seviyesinde A+ oyuncular. Bu transferler de kolay gerçekleşmiyor. Transfer dönemi bittiğinde yine transfer şampiyonu Galatasaray olacak. Bunu da buradan şimdiden söyleyeyim.
1: Peki. Çok teşekkür ederim. Ağzına sağlık abi.
0: Senin de ağzına sağlık. Teşekkürler.
1: İzleyenlerimize teşekkür edelim. Sonraki programlarda görüşmek üzere. Hoşça kalın.
2: Kim ne dedi?
3: Radyo Gol. Türkiye'nin en genç spor radyosu.
4: Can Genç'le hafta sonu başlıyor.

0: Evet, tabii ki biz geldik. Bir hafta sonu klasiği. Herkese selamlar, sevgiler. Türkiye'nin en genç radyosu Radyo Gold'desiniz. 92.2 frekanslarındasınız tabii ki. Can Genç ile hafta sonu programında esasında dört büyükleri değerlendirdiğimiz hem taraftarlara hem de aynı zamanda sporun içinde hem muhabirlere hem yorumculara hem de gazetecilere sorduğumuz ve güncel durumu değerlendirdiğimiz bir program olacak. Bunu da öncelikle söyleyelim. Tabii ki hafta sonu farklı içeriklerimiz de olacak. Dünya Kupası ile alakalı çok daha net içeriklerimiz de olacak. Yani bu seansta, bu çektiğimiz radyo programında dersek Dünya Kupası'na çok fazla değinmeyeceğiz. Evet, aralarda değiniriz tabii ki. Herkesin, bütün konuklarımızın düşüncelerini aktarırız sizlere ama bugün birazcık daha Süper Lig endeksinde, transfer endeksinde gideceğiz. Aksel Çağlı ile başlayacağız ki zaten Beşiktaş'la başlayacağımızı az buçuk herkes anlamıştır diyelim. Daha sonrasında tabii ki birçok konuğumuz olacak. 6 farklı telefon bağlantımız olacak. Beşiktaş'la başlayacağız. Galatasaray'a devam edeceğiz. Sonrasında Fenerbahçe, sonrasında Trabzonspor yapacağız. Bugünkü yayın akışımız bu şekilde olduğunda baştan söyleyelim. Aksel, hoş geldin.
1: Hoş bulduk Can. Hoş bulduk.
0: Öncelikle davetimizi kırmadığın ve geldiğin için sana çok çok teşekkür ederiz abi.
1: Rica ederim. Ben teşekkür ederim beni davet ettiğin için.
0: Şimdi tabii ki taraftar şunu soruyor. Yani sen de bir taraftar olarak, bir Beşiktaş taraftarı olarak Trossard nerede? Trossard konusunda sence bu iş olacak mı? Trossard geldiği denklemde, imzaların atıldığı denklemde Beşiktaş'a ne katar? Ve Trossard liderliği yeter mi, yoksa bu tarz lider oyuncu gerekir mi daha fazla diye sormak istiyorum.
1: Özellikle herhalde dün Belçika'nın elenmesinden sonra bu sürecin daha da hızlanacağını düşünüyorum. Sadece çok konuşulduğu için, yani çok ortaya çıktı artık, menajerleri, avukatları vesaire geldi, İstanbul'da görüşüldü vesaire, çok gün yüzüne çıktığı için böyle transferler genelde bir yerde tıkanabiliyor ya da başka bir kulüple anlaşıp bu şekilde olumsuz bir şekilde sonuçlanabiliyor açıkçası. Onların çok örneğini gördük daha öncesinde. Bir Beşiktaş olarak tabii ki Trossard ismi heyecan verici. Hı hı. Yani Trossard demek istatistik demek, gol asist demek bir kere zaten. Premier Lig'den de yakından takip ettiğimiz bir oyuncuydu her zaman.
0: %100.
1: Senin de özellikle Arsenal sevginden ötürü senin daha çok takip ettiğin bir
0: Estağfurullah.
1: Oyuncu. Hı hı. Yani dakika başına oynadığı süre boyunca dakika başına gol asist ortalaması muhtemelen çok düşüktür. Yani çok yüksektir. Yani dakika anlamında çok düşüktür. Mantığına söyledim.
0: Evet.
1: Ya sol kanatta bir liderlik katacaktır Beşiktaş eğer transferi gerçekleşirse. Hı hı. Bir iki sene sonra, ya şu an 32

0: 2 sene sonra belki Mertens gibi Galatasaray'daki Mertens rolüne üstlenebilir. Yaş aldıkça mesela.
1: 10 numaraya kaymasından mı bahsedebiliriz?
0: Evet, 10 numaraya kaymasından bahsediyorum. Ya maliyeti anlamında biraz tereddütlerim var. Hem bonservis ödemesi olacak hem yıllık maaşı çok yüksek olacak. Ve sonra son transferi gibi de görünüyor. O tarzda bir endişem var benim. Onun haricinde yoksa bir Trossard ismine hayır diyebileceğim bir durumda da değil şu anda Beşiktaş.
1: Tabii olmuş transferleri de konuşuruz ama yani bu arada, yani şu anda transfer penceresinin devam ettiği bu süreçte forvet isimlerinde aslında taraftardan bir forvet beklentisi var. Taraftar forvet istiyor. Yang Yoh'un Kore ile aslında performansı da fena değildi. Kore kötüydü ama Yang Yoh da golle en azından Dünya Kupası'nda gol bulmayı başarmıştı. Yani Beşiktaş taraftarı Yang Yoh'un önüne de bir forvet mi istiyor? Bu konuda teknik direktörün ve Sayın Önder Özen'in tasarrufu sence nasıl olur? Nasıl bekliyorsun bu durumu?
0: Ya bence kendisinin önünde zaten Oğuz'un bir kalitesi var. Hı hı. Onu da gösterdi Beşiktaş'ta da belli maçlarda, belli karşılaşmalarda. Fakat yani birinci forvet olarak ligi götürebilir mi? Ondan çok emin değilim. Özellikle Galatasaray'ın Osimhen'i varken Fenerbahçe'nin de yapacağı yeni transferlerle Beşiktaş da ister istemez o kısma yaklaşmak istiyor. Çünkü yani Türkiye Ligi'nde dedikleri gibi hani şu bir gerçek gerçekten. Kalecinin ve forvetin seni şampiyon çok rahatlıkla yapabiliyor.
1: %100.
0: Yani, çok daha avantajlı konuma gelebiliyorsun. Galatasaray Uğurcan Çakır ve Osimhen yaptı. Daha önceki sene Icardi yaptı. Bunun böyle bir avantajı var. O yüzden Beşiktaş'ta bence top class bir santrafor arayışında diye düşünüyorum.
1: Peki Oğuz çizgide kullanır mı hoca sence?
0: Efendim?
1: Peki ara soru soruyorum. Oğuz çizgide kullanır mı öyle bir denklem olursa? Yani sağ forvet, sol forvet gibi bir kanat forvet yaratabilir mi?
0: O da olabilir. Ki önde baskı da yapan bir oyuncu o. Hı hı. Ki hocanın da bunun çok hoşuna gideceğini düşünüyorum. Hocanın zaten ön alan presini sevdiği, ne kadar sevdiği bahsediliyor sürekli. O bunu da gayet iyi yapabilir aslında.
1: Peki santrafor nasıl bir profil olmalıdır?
0: Yani açıkçası bence şu an Vincenzo İtalyan'ın taktiğinden anladığım, yani stratejisinden anladığım ön alanda pres ve dolaşan bir oyuncu olması çok daha önemli anladığım kadarıyla. Yani duran bir oyuncu olmaması gerektiğine inanıyorum ben.
1: Dušan Vlahović ismi ister miydin peki genel olarak, yani yazılan
0: ben
1: isimlerde?
0: Açıkçası bu arada yani Fiorentina zamanı kendisine gerçekten hayrandım. Yani çok beğendiğim bir futbolcuydu ki yani bir futbol sever olarak açıkçası Juventus'a gitmesini çok üzülmüştüm. Ki o zaman Arsenal ismiyle geçiyordu yanlış hatırlamıyorsam.
1: Evet.
0: Premier Lig'e gelmesini çok istediğim bir transferdi. Bu sene ne yaşadı bilmiyorum. Ya bu seneye kadar yine gayet iyiydi ama bu sene ciddi bir form düşüklüğü yaşadı.
1: Doğru.
0: Maçlarını takip edemedim yani bu sene.
1: Ya Juventus'u ben de ne zaman izlesem yoktu yani genel.
0: Evet, gözden düştü bu sene. Ne gibi bir sıkıntı yaşadı hiç bilmiyorum. Ya bir avantaj bu arada çünkü ciddi bir alıcısı yok. Beşiktaş'ta ciddi bir kontrat önerdi anladığım kadarıyla kendisine. Gelir mi? Ya ben açıkçası sevinirim tabii ki. Ben dediğim gibi hayrandım kendisine Fiorentina'da, yani çok beğendiğim bir futbolcuydu. Eski günlerine de dönerse en azından tekrardan kendini ispat edebilir.
1: Formayı sattırır mı belki? Hani biraz da hani magazinsel bir soru sormak istedim arada. Yani Vlahović transferi taraftarı heyecanlandırıp o formayı daha fazla sattırır mı? Onu sormak istiyorum.
0: Yani sattırabilir aslında. Yani gerçek anlamda futbol takip edip yani Vlahović'in kim olduğunu bilen biri Vlahović'in formasını almak ister diye düşünüyorum.
1: Güzel, mantıklı. Biraz da olmuşlara gidelim abi. Yani sonuçta ıslak imzaların atıldığı Bayern Münih'ten gelen bir kaleci var. Alexander Nübel. Axel Çağlı nasıl yorumlar?
0: Yani umarım Beşiktaş'ın son senelerindeki kanayan yaralarından biriydi. Yani çünkü herhangi bir istikrar yoktu ve sürekli tartışılan bölgeydi kaleci bölgesi. Hem Nübel hem Doğan Alemdar. Doğan Alemdar da
1: doğru.
0: Gayet değerli bir transfer benim için. Çünkü birinci kaleciliği yani şu an tabii ki öngörülen Nübel'in birinci kaleci olması. Fakat Doğan Alemdar da en azından orayı zorlayabilecek bir isim olduğuna inanıyorum. O yüzden o yani rotasyona gelecek Doğan Alemdar'ın da çok faydalı bir transfer olduğuna inanıyorum ben.
1: Katılırım. Ya yani Ren döneminde falan çok beğenirdim özellikle.
0: Evet evet, ben de çok beğenirdim. Ve yaşı da hala çok genç. Nübel transferi de yani umarım Fabri'den sonra gerçek anlamda hiçbir sorun yaşamayacağımız, uzun yıllar bizim kalemizde emin olarak devam edebilecek bir kaleci transfer etmişizdir. Kağıt üstünde çok iyi bir transfer gibi gözüküyor. Çok faydalı bir transfer gibi gözüküyor. Umarım öyle de devam eder.
1: Valla ben de benzer düşünüyorum abi. Kağıt üzerinde çok güzel bir yorummuş. Kağıt üzerinde ballı börek anlaşma. Hakikaten güzel gözüküyor yani. Diyeceğim hiçbir şey yok. Sol bek oyuncusunu çok izlemedim. Yani benim çok bir fikrim yok.
0: İzlemedim. Ayrıyeten şu an mesela dün Beşiktaş'ın bir hazırlık maçı vardı. Orada da hiç kadroda yoktu. Ve en sonki verilerine baktığımda da mesela Ocak Şubat'tan beri bir sakatlık yaşadı. Diz sakatlığı yaşadığını görmüştüm. Ondan sonra da hiçbir süre almamıştı takımında diyebiliyorum Monaco'da. Ya umarım sağlıklıdır herhalde diye düşünüyorum ve iyi bir şekilde döner.
1: Buradan hakikaten bütün sakat oyuncuların bir an önce futbola dönmesini dileyelim.
0: Evet, çünkü kendisine de ciddi bir yatırım yapıldı. Makul bir bon, yani iyi bir bonservis bedeli ödendi kendisine.
1: Doğru.
0: Ya umarım orayı da Beşiktaş sorunsuz şekilde halletmiştir.
1: Son iki sorum var ama son sorum biraz daha uzun olacak abi. Salih Özcan transferini nasıl değerlendirirsin orta alanda? Onu da sorayım.
0: Salih Özcan hem yerli anlamında olması değerli. Hem orta sahada bir derinlik katacağı için gayet değerli buluyorum. Endidi'nin alternatifi mi olacak? Mesela Endidi ile gayet yarışabilecek bir kapasitede bence kendisi. Öyle bir transfer. Ya ben açıkçası diğer büyük kulüplerin de niye hiç Salih Özcan'ı düşünmediğini bilmiyorum. Yani Fenerbahçe'nin özellikle ihtiyacı yok ama Galatasaray mesela yerli olarak Salih Özcan'ı düşünebilirdi mesela.
1: Kesinlikle katılırım. Yani Fenerbahçe'de nicelik çok fazla zaten. Evet, hani merkez orta sahalık ama çok katılırım.
0: Ama Galatasaray'da yerli olarak o bölgede bir eksiklik var diye düşünüyorum. Ve yıllık maliyet bakımından da gayet mantıklı, gayet makul bir transfer olduğuna inanıyorum ve Orkun'la da, Orkun Kökçü'yle de aralarında iyi bir iletişim var.
1: Doğru.
0: O da Beşiktaş
1: dedin, oradan sonrasını duyamadık abi.
0: Yani Orkun Kökçü'yle de olan iletişimden kaynaklı iyi bir katkı sağlayabilir Beşiktaş'a. Öyle bir inancım var. Yani çok yapılabilecek güzel bir transfer olduğuna inanıyorum ben.
1: Peki.
0: Mutlu bir transfer yani. Peki. İlk anlamında.
1: Çok çok katılırım abi. Yani orta alanda bence de yerli hem 10+4 kuralı hem mevcut
0: evet,
1: konjonktür
0: çok daha değerli oldu açıkçası.
1: Kesin. Peki abi son sorumu soracağım. Bu biraz uzun bir soru. Tabii ki ben Beşiktaş'ta çok kalabalık bir kadro var. Gitmesi ve gelmesi gereken oyuncular mutlaka vardır. Tabii ki senin de taktiğine göre. Ben şunu soracağım aslında. Birazcık daha bu soruyu özetler biçimde sana şu şekilde gelmek istiyorum. Yani Beşiktaş'ın şu anda 3 tane transfer yapması gerekirse hangi mevkilere ne profilde oyuncular alması gerekir ve 3 tane oyuncu göndermesi gerekirse bu 3 oyuncu kim olmalıdır diye sormak istiyorum abi.
0: Onlar Trossard ve Vlahovic'den sonra mı yoksa
1: güzel. Güzel, sonra olsun. Yani Trossard ve Vlahovic'in olduğu denklemden bahsedelim. Ya da şöyle yapalım. Vlahovic'den bahsetmeyelim. Trossard oldu diyelim.
0: Okay.
1: Kalan 3 tane oyuncu belirleyelim. Çünkü forvet oyuncusunda daha başka alternatifler de çıktığı için Trossard tek alternatif oyuncu olduğu için öyle yapsak daha doğru olur.
0: Bana göre ayağına hakim hızlı bir sol stoper.
1: Tamam.
0: Bir Beşiktaş'ın ihtiyacı var. Şu an sayısal olarak belki çok eksik değil. Fakat nicelik olarak bir eksikliği var Beşiktaş'ın sol stoper anlamında özellikle. Kesinlikle sağ açık.
1: Kesinlikle sağ.
0: Trossard'ı yaptığımızı düşünürsek. Sağ açıkta Serni ve Raşitsa var. Evet. Fakat ben Serni ve Raşitsa ile Beşiktaş'ın yukarıları yarışabileceğini çok düşünmüyorum açıkçası. Yani çok kritik bir sol açın Trossard'ken sağ açın çok daha Trossard gibi net bir oyuncu olması lazım bana kalırsa.
1: Katılırım.
0: Bir de orta alan Endidi'nin yerine. Çünkü yani İtalyan olan anladığım taktiği sistemi çok Endidi'ye uyan bir profil değil. Daha baskılayan, daha ön alanda daha topu hızlı kazanacak bir oyuncuya ihtiyacı var Beşiktaş'ın. Ve bu da Orkun Kökçü'yü de daha rahatlatabileceğine inanıyorum. Orkun'dan daha fazla fayda alabileceğimizi düşünüyorum. Eğer Endidi yerine de bir orta alanda daha dinamik bir orta sahayla güçlendirebilirsek kadroyu.
1: Çok güzel. Yani ben ikna oldum bu arada. Bence

0: birçok dinleyen de ikna olmuştur diye düşünüyorum bu konuda aranan profiller konusunda ve muhtemelen de benzer düşünüyorsunuz diye hem Önder Hoca ile hem de Vincenzo Italiano ile benzer bir düşüncedesiniz diye düşünüyorum. Peki kimler gitmeli? Yani 3 tane isim göndermen gerekirse bu isimler hani acilen yolların ayrılması gereken isimler kimler sence?
1: Rashica gidebilir.
0: Tamam.
1: Felix Udokai gidebilir.
0: Tamam.
1: Bir de Endidi bence. Hem maliyet anlamında da
0: rahatlatır diyorsun yani birazcık maaş bütçesin.
1: Ya diğerlerini geçiyorum zaten. Almusraki vesaire onları
0: geçtik.
1: Onay falan vesaire onları hiç saymıyorum.
0: Onlar çok bariz olanlardı zaten. Aynen.
1: Evet evet. Onları saymıyorum. Bu üçü gidebilir açıkçası bence.
0: Peki. Abi çok çok teşekkür ediyorum.
1: Ben teşekkür ederim.
0: Kıymetli katkılarından dolayı. Görüşmek dileğiyle.
1: Görüşmek üzere. İyi yayınlar sana.
0: Çok sağ ol abi. Evet, Aksel Çağlı bizlerle beraberdi. Biraz sonra tabii ki Alper Üstündağ ile Beşiktaş tarafında devam edeceğiz. Evet, Beşiktaş'ı konuşuyorduk. Beşiktaş'ı Aksel Çağlı ile değerlendirdik ilk etapta. Aksel bir taraftar olarak, bir kongre üyesi olarak temennilerini, isteklerini, Beşiktaş hakkındaki güzel düşüncelerini bizlere aktarmıştı. Bu bölümde de Alper Üstündağ ile beraber, Alper abi ile beraber birazcık Beşiktaş'ı konuşacağız. Bugün Beşiktaş'la başlamak istedik transferler ve genel gündem hakkında. Alper abi hoş geldin.
2: Reyting yapmaz Can'cım. Beşiktaş reyting yapmaz. Beşiktaş'ta başlamak reytingi artırmaz. Öncelikle onu söyleyerek başlayayım. Hoş buldum.
0: Abi bugün yani şöyle bir takdirim var abi genelde. Haklısın belki de ama şunu söylemeye çalışıyorum. İster istemez bütün takım taraftarları ilk konuşulmak istiyor. O yüzden bu konuda da en azından döndüre döndüre yapmaya çalışıyoruz programları Alper abi. O yüzden hak geçmesin diye bugün bu şekilde bir tasarrufumuz oldu diyelim. Öncelikle
2: 46 yaşındayım. Hı. İnan 40 senedir futbolun içerisindeyim. Maalesef en iyi döneminde bile Beşiktaş'ı ilk sıraya aldırtmayı başaramadık. Nedendir bilmiyorum. Türkiye'de iki büyük kulüp yaratmaya çalışanlara buradan sesleniyorum. Beşiktaş en büyüktür 1903 doğumlu olarak. Bu camianın en köklü kulüplerinden bir tanesidir. Beşiktaş'ı unharca 3. sıraya atmaya çalışanlara buradan sesleniyorum. Beşiktaş 3. sıraya atılacak bir kulüp değildir. Türkiye'nin güzide kulüplerinden Fenerbahçe, Galatasaray gibi Beşiktaş'ta 4 büyük Trabzonspor'u da katarsak her birine ayrı ayrı değer vermek gerekir. Seni tebrik ediyorum. Beşiktaş'a vermiş olduğun ve ilk sıraya aldığın değerden dolayı. Yıllardır 40 senedir hep Fenerbahçe 1, Galatasaray 1, Fenerbahçe 2, Galatasaray 2, Beşiktaş gazetelerde, arka sayfalarda, spor haberlerinde, arkalarda artık bundan kurtulması lazım. İyi kimse hak hukuk bilerek camiaları öne almayı bilmeliler.
0: Vallahi Alper abi çok güzel söyledin. Bütün takımlarımız çok çok değerli. Burada yani ben en azından hak geçmesin diye sürekli bu konuda özellikle dikkat etmeye çalışıyorum. Dinleyicilerimizi kırmayalım istiyorum. Çünkü gerçekten biliyorsun ki abi yani ortam çok gergin. En azından her maçlar olmadığı dönemde bile ortamda gerginlikler olabiliyor. O yüzden de böyle bir tasarrufumuz olsun. Bu güzel hafta sonu gününde bu şekilde bir tasarrufta bulunmak istedim abi. Peki Alper abi şimdi biraz da aslında doğrudan Beşiktaş konuşmak istiyorum seninle. Öncelikle Vincenzo Italiano ve Önder Özen'in kolektif olarak belki transfer komitesindeki belli başlı yöneticilerle beraber şu anda yürütülen süreç hakkında ne düşünüyorsun? Genel olarak pozitif mi bakıyorsun yoksa eksik ve olması gerekenlerin daha da fazla olması gerektiğini mi savunuyorsun abi?
2: Önder Özen bir kere iyi bir futbol adamı. Futbol anlayışına saygı duyduğum hatta spor spikerliği döneminde de birlikte fikir alışverişi yaptığımızda bir isimdir Önder Özen. Benim antrenörlüğümden dolayı. Tabii ki Önder Özen'le Vincenzo Italiano'nun Beşiktaş çatısı altında birleşmiş olması doğru bir hamleydi Adalı yönetimi adına. Ama bizim burada öncelikli olarak konuşmamız gereken şey şu sevgili Can. Önder Özen ve Vincenzo Italiano iyi niyetiyle Beşiktaş için bir şey yapmaya çalışıyorlar ama sınıfta kalan bir Beşiktaş yönetimi var. Şimdi Beşiktaşlar bana yine kızacak. Ya sınıfta kalmanın ne anlamı var? Sezon daha yeni başlıyor. Şimdi bunları konuşmanın ne anlamı var? Ben sınıfta kaldı derken şunu söylüyorum. Hep de bunu söylemeye devam edeceğim ki Alper Üstündağ TV biliyorsun YouTube hesabında da

0: seyretmişsindir sevgili
1: evet.
0: Can.
1: Evet.
0: Orada da yani artık kazan kaynıyor YouTube'a taşıma düşüncesindeydim biliyorsun. Hı hı hı. Ve bunu gerçekleştirdim. Futbol severler de rağbet gösteriyor sağ olsunlar. Hı hı. Orada şu ifadeyi kullandım. Kimse yanlış anlamasın bu ifademi. Beşiktaş yönetimi sınıfta kaldı derken şunu söylemeye çalışıyorum sevgili Can. 6 ay sen göreve geldin. Tamam. Sayın Serdal Adalı. Evet, güçsüz bir kadroyla geldin. Buna saygı duyuyoruz. Hızlıca bir yönetim oluşturdun, geldin. Peki ikinci dönemde 3 sene göreve geleceğinde neden liyakatlı, neden ağzı laf yapan, neden yumruğunu masaya vurabilen, neden kasa kolaylığı sağlayabilecek yöneticileri kadrona alabilecekken benimle zor günlerde 6 aylık süreçte yanımda olan yöneticilerle yola devam edeceğim diye inat edip şu güçsüz yönetime Beşiktaş'ı mahkum ettin. Sayın Serdal Adalı'ya sorulması gereken en önemli soru bu. Beşiktaş'ın transferlerini konuşalım. Beşiktaş'ı konuşalım, hocasını konuşalım, futbol koordinatörünü konuşalım. Sabaha kadar konuşalım. Beşiktaş'ta ne kadar güçlü olduğunu bilirsin sevgili Can.
1: Evet.
0: Ama %100. Şunu söylüyorum. Sayın Adalı'ya seslendik sezon sonuna doğru. Yap bir olağanüstü seçim. Şu yönetimini yenile dedik. Güçlü bir yönetimle yola devam edildik. Bak tekrar altını özellikle çiziyorum. Ağzı laf yapabilen yöneticiler al dedik. Ya transfer getiriyorsun. Futbol komitesi başkanı olarak yönlendirdiğin as başkanın canlı yayında burayı keselim diyor. Hiç Beşiktaş'a yakışıyor mu şu yönetici modeli yahu?
1: Çok haklısın abi.
0: Ya inanılır gibi değil. Bir Beşiktaşlı olarak utandım. Beşiktaş yöneticileri bugüne kadar çıkıp gündür gündür konuşabilen futbol komitesi başkanlarına sahipti.
1: Çok doğru.
0: Ha, konuşamıyor musun? Saygı duyuyorum. Zengin misin? Paran mı var? O zaman paranı Beşiktaş'a ver. Sen mikrofon karşısına geçme, konuşma. Bu hayallerden uzak dur derim ben.
2: Radyo Gol. Türkiye'nin en genç spor radyosu.
1: Peki taraftar şöyle bir eleştiride bulunuyor Alper abi. Yani çok fazla kombinede özellikle kapalı tribündeki zam çok yüksek bir zam yapıldı. Yani geçen sezon birazcık uygun bir fiyattaydı kapalı tribün. Nispeten diğer tribünlere göre kalarkaları hariç konuşuyorum ama çok ciddi bir zam oldu. Kapalı tribünde de birçok kişi kombine yenilemedi. Hatta Serdal Adalı'nın şöyle bir açıklaması var. Yani hangi maçta siz çok büyük bir atmosfer oluşturdunuz da şu anda bana gelip bu şekilde bir isyanda bulunuluyor ben anlamıyorum diye bir açıklaması var. Bu konuda ne düşünüyorsun Alper abi? Yani kapalı tribünün ruhuyla alakalı belli yorumları sormak istiyorum abi sana.
0: Taraftarla karşı karşıya gelen tüm yönetimlerin bileti çok hızlı kesilmiştir. Bu konuyla ilgili söyleyeceğim tek cümle bu. Bak tekrar söylüyorum. Taraftarla karşı karşıya gelen yönetimlerin bileti çok hızlı kesilmiştir. Beşiktaş taraftarından Serdal Adalı yönetim bundan sonra hiçbir şey beklemesin. Sadece Beşiktaş arması ve Beşiktaş sevgisi için vardır Beşiktaş taraftarı. Ve Beşiktaş'ın tek sahibi taraftarıdır. Yönetimler gelip geçicidir. O koltuklar gelip geçicidir. Sayın Adalı Beşiktaş taraftarıyla hareket ediyordu yıllarca.
1: Doğru.
0: İkinci başkanken, as başkanken, futbol komitesindeyken. Sayın Adalı sen başkan oldun ne oldu hayrola derler insana. Neden Beşiktaş taraftarını karşısına alıyor? Neden kapalı tribün mantığını tekrar geri getirmeyi tercih edeceğine, onlardan uzak tutmayı, onlara daha yüksek paralar, bedeller belirleyip o taraftar grubunu oradan almayı. Zaten Beşiktaş'ta kapalı ruh kaldı mı ki sevgili Can? Evet. Beşiktaş'ın kapalı ruhunu oradan aldılar, kalenin arkasına koydular, şimdi de oraya koymamak için savaşıyorlar. Bence Serdal Adalı koltuğunu sağlama almak istiyorsa önce taraftarla iyi geçinmesi gerekiyor.
1: Çok
0: eğer kesinlikle. Beşiktaş taraftarıyla iyi geçinmezse Beşiktaş taraftarı bileti çok hızlı keser. O kadar söyleyeyim. Midtjylland maçı var. Midtjylland maçında Anya'yı, Konya'yı herkes anlar. Midtjylland zor bir şey.
1: %100.
0: Kolay olmayacak. Ve o kolaylık bilmiyorum. Yani 23 Temmuz'daydı galiba karşılaşma. Midtjylland karşısında alınacak olumsuz bir sonuç Beşiktaş yönetiminde çatırdanmalara ve aralıktaki seçime kadar gider. Benden şimdi söylemesi. Bak 6 tane hazırlık maçı yaptılar. Slovakya'da kampla değil mi Beşiktaş?
1: Doğru.
0: Herkes ne diyor? İşte Önder Özen çok iyi işler yapıyor diyor. Nübel'i aldılar, Salih Özcan aldılar. Doğan Alemdar geldi, Kuatlara geldi. Trabzon sırada. Evet, bunların hepsi doğru. Ama sen 6 tane hazırlık maçı yaptın. Vincenzo Italiano hocanın daha oyun tarzını anlayamadık. Temmuz'da, 5 Temmuz'da, 10 Temmuz'da oynanan hazırlık maçlarında mağlubiyetler arka arkaya geldi. Şimdi 14 Temmuz Salı gününde de bir iki hazırlık maçı oynayacak Beşiktaş. Sonra İstanbul'a dönüş ve Miştah maçına merhaba. Yani sen hazırlık maçlarında umut vereceksin taraftarı ki ne top oynuyoruz ya desin Beşiktaş taraftarı.
1: %100 ki çok ihtiyacı var şu anda şu ortamda Beşiktaş'ın çok ihtiyacı var. Hele hele sezon başlarıyla alakalı.
0: Sen sahada top oynama. Vincenzo Italiano'm var ve taktiğini sistemini daha belirleyemediğimiz bir Italiano hoca. Önder Özen iyi niyetiyle transferleri yapmaya çalışıyordu. 150 milyon euroluk bir bütçe var sevgili Can. Transferleri yapacaklar, yapmak zorundalar. Bugüne kadar yapılmayan transferleri yapmak zorundalar. Rakibini almış gitmiş. Galatasaray 4 sene üst üste şampiyon olmuş. Kemik kadrosu var. 2-3 transferle beraber işi bitirip 5. sene şampiyonluğuna koşup Şampiyonlar Ligi hedefi var. Rahatlar. Fenerbahçe'ye bakıyorsun. Aziz Yıldırım Başkan'la bir yenilenme. Eski ruha kavuşma. Eski futbolcularla beraber kolej havasını yaratabilme. Hoca anlamında. Ve iyi transferler. Sen şimdi çok geridesin. İyi transferler yapıp en azından onlarla savaşabilecek hale gelebilmelisin. Transfer konusunda iyi işler yapılıyor mu? Kaleci Nübel'i, yani nice iyi kaleciler geldi biliyorsun. Fenerbahçe'de Ederson oynadı geçen sene, ne verdi?
1: Doğru.
0: Yani Nübel'i alıp bu kadar böyle yerlere göklere sığdıramamak nedir onu da anlayamıyorum. Evet, Salih Özcan çok iyi transfer. Orkun'la beraber uyum içindeler inşallah. O uyumu sağlarlar.
1: Ki yerli için de çok kıymetli bir hamle. Yani yerli kuralı, yani 10+4 yabancı kuralında Salih Özcan'ı bitirmek bence kıymetli bir hamle. Ben de katılıyorum.
0: Tabii ki. Yani Kuattara iyi transfer. Yani Trabzon'u bana göre yani Vlahovic biraz hayal. Onu söyleyeyim. Yani 25-26 yaşında bir golcü Juventus'ta oynayacağım, Avrupa'da oynayacağım diyor. Ya Beşiktaş taraftarının çok hoşuna gitmez bu haber ama Vlahovic biraz hayal gibi duruyor. Yani bunu ne şekilde söyleyeyim. Şimdi Belçika'nın İspanya'ya elenmesi Leandro Trabzon transferini iyice ağırlık kazandırdı. Yani Arsenal'le bonservis konusunda anlaşma sağlandığı bilgisi geldi. Ya yani oyuncu da Trabzon da Beşiktaş'ı istiyormuş. Futbolcularla görüşüyormuş arkadaşlarıyla. Yani bu arada tabii Fenerbahçe ve Galatasaray cephesinden haberler çıkartılıyor. Trabzon Fenerbahçe yolunda, Trabzon Galatasaray yolunda. Yani ne Trabzon'muş?
1: gerçekten öyle abi.
0: Yani bu resmen bütçeyi artırma politikası. Beşiktaş yönetiminin bu oyuna gelmemesi lazım.
1: Yani daha sabırlı mı olmalıdır Beşiktaş yönetimi, yoksa hemen oyuncuyu gidip işi bitirmeli midir? Yani nasıl
0: vallahi
1: anlamalıyız?
0: Benim duyduğum kadarıyla yani bonservis pazarlığı bir kere devam ediyor. Yani Arsenal'le beraber 18 milyon euro gibi bir garanti ücret. 2 milyon euro gibi bir bonus söz konusu transferde. Yani taraflar arasında anlaşma yüksek ihtimalle bitti. Artık kişisel görüşmeye geldi ki Dünya Kupası'nda diye Leandro Trabzon görüşülemiyordu. Şimdi artık İspanya'ya elendi Belçika. Trabzon'la görüşme sağlanacaktır bugün yarın. Sporcu biraz dinlenmek de isteyecektir haklı olarak.
1: Mutlaka bir 10 gün en azından bir ufak bir tatil olur arada gibi.
0: Ama benim yani inan sevgili Can, Türkiye'ye gelen futbolcuların böyle 30 yaş üzeri olması çok içime sinmiyor. Yani 32 yaşına gelmiş Trabzon. Yani kanat oyuncusu. Yani yıllık ne bileyim 8 milyon euro garanti maaş. Yani prensip anlaşmasına ne kadar varsalar da. Ya 32 yaşında ya.
1: Yani 28 olsa belki bir itirazın olmazdı ya Alper
0: olabilir
1: abi.
0: Olabilir tabii. Olabilir. Mesela şimdi yine menajerler oyunu Beşiktaş'ın içerisine dönmeye başladı. İşte geçtiğimiz sene biliyorsun sakatlık problemleriyle savaşmıştı. Hani 26 yaşında Vlahovic gelse iyi iş ama Vlahovic gelmek istemiyor. Yani net şekilde söylüyor, ben Avrupa'da devam etmek istiyorum. İlk hamlem Juventus'ta devam etmek istiyor. Ama şimdi menajer oyunları gündeme geldi, devreye girdi. Sakatlıklar yaşamış, problemler yaşamış. Lukaku Napoli'de 7 maç oynamış geçtiğimiz sene. Evet. Lukaku'yu yine 34 yaşına gelmiş Lukaku'yu. Yani Beşiktaş'a ayıklamaya çalışıyor menajerler. ya yetki verdik, bu sürpriz gerçekleşir gibi böyle haberler yapılıyor. Ya bu oyuna Beşiktaş yönetiminin geleceğini sanmıyorum. Yani geçtiğimiz seneleri sakatlıkta geçirmiş, 34 yaşında

0: gelmiş bir Lukaku'nun bence Beşiktaş'ta işi yok. Aman dikkatli olsunlar. Yine İtalyan hocanın orta saha için istediği bir oyuncu var. O da 30-31 yaşlarında. Fiorentina'da oynayan bir oyuncu var. Rolando Mandrago.
1: Mandragora abi.
0: Mandragora mesela, o da 31 yaşına gelmiş bir oyuncu. Orta saha için yani 10 milyon euronun üzerine bir teklif. Ona da aynı şekilde. Yani Anguissa diye bir oyuncu var. Evet. Anguissa Kamerunlu orta saha, biliyorsundur.
1: Bir iyi oyuncudur abi genelde ama çok yüksek para var.
0: O da 30 yaşına geçmiş. O da 31 yaşlarında. Ona da 15 milyon euro bir bonservis bedeli talep ediliyor. Yani ya bilmiyorum, taraflar arasında görüşmeler devam ediliyor deniliyor ama yani ben bu haberlere çok inanmak istemiyorum. Yani Beşiktaş'ın iyi bir kadro oluşturması için daha böyle tamam tecrübeli olsun, eyvallah, 30-31 yaş futbolcu için çok büyük bir yaş değil. Yani kendine bakan futbolcular işte görüyoruz, 39 yaşındaki Messi'yi, 41 yaşındaki Ronaldo'yu görüyoruz ama yani kulüp bazında baktığımızda eğer sen gençleşme operasyonu yapıyorum, güçlü bir kadro kuruyorum diyorsan araya tamam bir iki tecrübeli oyuncuyu koy. Buna saygım var ama bu kadar yüksek bedellerle değil. Yani biliyorsun Beşiktaş'ta Önder Özen'in zamanında yapmış olduğu bir açıklama gündemde şu anda. Beşiktaş'ın diyor verecek, saçacak parası olmamalı diyor. Alacaksan diyor oyuncuları diyor kiralama modeliyle alacaksın diyor ya da bonservissiz oyuncu bulacaksın diyor.
1: Bu ilk dönem Önder Özen'in açıklamasıdır, doğru mudur abi? İlk döneminde söylediği bir şey miydi?
0: Evet. İlk dönem açıklamalarından bir tanesi yani. İlk dönem açıklamaları değil yani, ilk dönemde görev yaptıktan sonra yanlış hatırlamıyorsam ya görev yaptığı sırada konuştuğumuz bir mevzuydu ya da arada bıraktıktan sonra bir programda söyledi. Şimdi onu tam net hatırlamıyorum ama ya Önder Özen'in mantığı bonservisiz oyuncu alalım, kiralama modeliyle oyuncu alalım, hem kulübe yük olmasın hem de Beşiktaş'a faydalı olsun. Eğer faydalı olmuyorsa da göndermemiz kolay olsun mantığındadır Önder Özen.
1: Doğru.
0: O yüzden yani böyle ne bileyim işte 10 milyon diyor. Bak 10 milyon euro maaş diyorlar. Vlahovic için. Dušan Vlahovic için. Ya bunlara ben katılırım. Neden katılırım? Çünkü 26 yaşında bir golcüden bahsediyoruz. Ya yani 1.90'lı bir santrafor.
1: Son transferini yapmayacak olacak sonuçta.
0: Evet. Yani sen onu aldıktan sonra yine satabilirsin. 26 yaşında. Ama yani ne bileyim işte yani böyle işte Anguissa'ymış, ondan sonra Mandragora'ymış. Yani böyle 31 yaşına, 32 yaşına gelmiş oyunculara para saçmaya kalkmasın Beşiktaş. Yani bunun mutlaka Beşiktaş yönetiminde bir adı vardır. O yüzden hani çok da alacaklar deyip Beşiktaş taraftarını bir galyara getirmek istemiyorum ama yani Beşiktaş yönetiminin 30 yaş üzerinden biraz uzak durması gerektiği düşüncesindeyim.
1: Çok katılıyorum.
0: Bak çok tabii katılır. Ki al. Sağlamdır, tecrübelidir. Orta sahanın beynidir. Bir hacı alıyorsundur. Bak bir hacı. Hacı geldiğinde Galatasaray'a kaç yaşındaydı sevgili Can? 31-32 yaşına gelmişti hacı.
1: Doğru.
0: Ama Galatasaray'a 4 senede neler verdi hacı? Yani bir eğer özellikle. Hacı alabiliyorsan, eğer bir hacı alabiliyorsan yani kesinlikle ve kesinlikle onu ben zaten hayır demem.
1: Ya 30 yaş üzeri birisi alınacaksa bu isim hakikaten sükse yaratacak birisi olmalıdır. Onun haricinde daha çok potansiyel de vaat eden oyunculara yönelilmelidir diyor Alper Üstündağ. Doğru muyuz abi?
0: Yani potansiyel Beşiktaş'ı ileriye taşıyabilecek, Beşiktaş'ı gençleştirme operasyonunda ileride işe yaramadığında transfer olabilecek ya da performansıyla beraber transfer olup para kazandıracak isimleri eğer alacaksan ben buna zaten hayır demem. Ama yani ben şimdi sana soruyorum. 34 yaşına gelmiş bir Lukaku'nun ismi geçiyor. Ya Lukaku'nun ne işi var Beşiktaş'ta?
1: Katılırım.
0: Katlıklarla boğuşan bir adam. Buraya kebap yemeye, tatlı yemeye gelir yani anca. Boğazını seyretmeye gelir Lukaku. Bu saatten sonra.
1: %100. Valla Alper abi seninle sohbet etmeyi hakikaten özlemişim. Yani çok daha fazla uzun da sohbet edebiliriz ama biraz da şimdi bir reklama gitmem gerekiyormuş abi. Çok çok teşekkür ederim kıymetli katkılarından
0: herkese,
1: dolayı.
0: Herkese iyi hafta sonları diliyorum Can'cım. Seninle program yapmak keyifli. Çok teşekkür ederim.
1: Her zaman abi diliyorum. Çok çok teşekkürler kırmadığın için bir kez daha.
0: Çok sağ ol. Görüşmek üzere.
1: Evet, biraz da Galatasaray konuşalım istiyorum ki iki tane bağlantımız var. Yakup abi şu anda galiba müsait değilmiş. Yakup Çınar'la bir bağlantı gerçekleştireceğiz. Sonrasında Hakan Erol'la gerçekleştirmeyi aslında planlıyoruz. Ama bayağı da bir dinleyici mesajı gelmiş. Birazcık oralara da değinmek istiyorum açıkçası. Hazır Yakup abi de şu anda müsait olmadığı için bağlayamıyorum ama belki bir biraz sonra bağlarız.

onu da söylemiş olalım. Mehmet Bey yazmış. Selam canı, iyi yayınlar. Salih Özcan 2 senedir bence üst düzey oynamıyor. Yani kulübünde süreler anlamında bunu vurgulamış. Ben

0: Kıpçınar'la beraberiz. Yakup abi hoş geldin.
1: Hoş bulduk. Dici Futbol'da bu kez canlı yayında. Tam da böyle sıcak gündemin ortasında bir taraftan transfer, bir taraftan fikstür çekimi belli oldu.
0: Evet.
1: Özellikle derbi haftaları çok merak ediliyordu. Sıcak gündemin ortasında canlı yayındayız. Buradan tabii ki çağrı yapalım. Yayına gelecek insanlardan önce bir beğeni çağrısı yapalım. Sonrasında kanala abone olurlarsa zaman zaman böyle sıcak gündemde özellikle Galatasaray transfer gündemine dair gelişmelerle canlı yayında olacağımızı belirtelim.
0: Yani bu ara canlı yayınlar hem iyi izleniyor hem gündem hareketli. Dediğin gibi transfer gündemi var. Özellikle hem taraftarların beklediği ama tabii konuşacağız birazdan. Galatasaray'da özellikle bu arada şunu da hatırlatayım. Süper chat gönderirseniz Yakup Çınar'a sormak istediğiniz sorular varsa onları da tek tek ekrana getireceğim. Okuyacağım. Sizin adınıza seslendireceğim. Galatasaray taraftar transfer konusu açılınca açıkçası çok da mutlu değil. Fikstür çekildi. Fikstürle istersen başlayalım sonra transfer konularına geliriz. Sayın Aziz Yıldırım'ın bazı söylemleri vardı. Hep biz ikinci maçı kendi o tarafta oynuyoruz diye. Bu sefer işler değişti. İlk maç şeyde
1: Kadıköy'de.
0: Kadıköy'de. İlk maç mı Kadıköy'de fikstürde? İlk
1: Özür dilerim.
0: maç
1: İlk maç
0: deplasman
1: Rams
0: Rams
1: Park'ta, ikinci
0: Park'ta
1: maç deplasmanda.
0: Kadıköy'de
1: Yani Aziz Yıldırım'ın istediği oldu.
0: oldu. Evet.
1: Oldu.
0: Burada
1: Ya
0: bir şey arıyor musun peki?
1: yok abi, bunun altında ben bir şey aramıyorum ama yıllardır Fenerbahçe taraftarı bir şeyler arıyordu ki şunu söyleyeyim. Muzaffer,
0: Söyle.
1: Okan Buruk'un gelişiyle birlikte zaten Kadıköy'de Rams Park'a dönmüştü. Son 5 deplasmanda Galatasaray kaybetmedi. 3 galibiyet aldı, 2 beraberlik aldı. Yani Galatasaray için deplasmanda ya da Rams Park'ta oynamasının çok değişen bir tarafı yoktu Fenerbahçe derbilerinde. Son yıllarda Galatasaray'ın o kadro üstünlüğü net bir şekilde, ki Galatasaray kendi sahasında kaybetmesine rağmen İsmail Kartallı Fenerbahçe'yi 10 kişiyle kaybetmişti
0: Evet.
1: Galatasaray. Ama Kadıköy'deki üstünlüğü son 5 yılda net olarak ele almıştı Galatasaray. Evet, Aziz Yıldırım döneminde o 20 yıllık bir süre vardı. Fenerbahçe hiçbir şekilde kendi sahasında Galatasaray'a kaybetmiyordu. Ama Okan Buruk'un gelişiyle o derbi karnesi tamamen Galatasaray'ın lehine gelişmişti. Bu sene de benzer bir durum olsaydı yine speküle edilecekti. O yüzden avantaj ya da dezavantajlı olarak görmüyorum. Kimin kadrosu iyiyse, kimin performansı iyiyse o derbileri o takım kazanacak. Galatasaray bu derbileri Kadıköy deplasmanında kazanırken hep daha iyi kadrolarla çıktığı için kazandı. Icardi ile kazandı, Osimhen ile kazandı. İyi performans gösterdi ki hani Yasin kollara rağmen kazandı Galatasaray Fenerbahçe deplasmanında. O yüzden hani bunun bir dezavantaj olduğunu düşünmüyorum. Sonuçta 9. haftada Galatasaray kendi sahasında oynayacak. Ligin ikinci yarısındaki derbide de Kadıköy deplasmanına gidecek. Dediğim gibi yine burada kadrosu iyi olan, iyi futbol oynayan taraf kazanacak.
0: Şimdi kadrosu iyi olan takım derken Fenerbahçe Mason Greenwood transferiyle çok ciddi bir atak yaptı. Gerçekten çok iyi bir transfer olduğunu düşünüyorum Greenwood transferinin. Özellikle Fenerbahçe medyasına da baktığımızda Fenerbahçeli yorumcular tarafında ve taraftarlar üzerinde de Osimhen seviyesinde bir transfer olduğu 24 yaşında.
1: Seviyesinde demeyelim de,
0: Niye?
1: yani bu ligin ikinci adamı olur
0: Birinci
1: Muzaffer.
0: Osimhen mi olur?
1: Birinci hala Osimhen abi.
0: Abi
1: Yani
0: çok iddialı değil mi bu?
1: iddialı değil mi değil, yani böyle bir gerçek var. Sen şimdi tamam, Greenwood potansiyelini daha yukarıya taşıyabilir. Manchester United altyapısından çıktığı dönemde işte o dönemin altın çocuğu olarak görünüyordu.
0: Evet.
1: Özel hayatındaki bazı durumlar bir şekilde performansını etkiledi ama 2 sezondur Marsilya'da inanılmaz performans ortaya koydu. Hem gol hem asist anlamında. Hani şimdi Musapa'ya, Nene'ye sevinen Fenerbahçe taraftarı Greenwood'u görünce tabii ki kral muamelesi yapacak. Gayet doğal. Geçmiş yıllarda da ben bunun eleştirisini hep yaptım. Çünkü Fenerbahçe şampiyonlukları kaybettiğinde, derbileri kaybettiğinde hep yapıdan bahsetti. Hep hakem performanslarından bahsettiler ama Galatasaray'ın hep daha iyi kadrosu vardı. Ama bu sezona baktığın zaman Aziz Yıldırım bence Greenwood transferiyle gerçekten fark yaratıyor. Ki transfer hala bitmedi ama bitme ihtimali
0: Bitme
1: gerçekten yük,
0: gözüyle bakılıyor artık.
1: yüksek, yüksek. Hakan Safi'nin görüştüğü bir isimdi. Aziz Yıldırım ya onlar görüştü biz almayalım da diyebilirdi ama
0: Evet.
1: öyle yaklaşmıyor. Bence olması gereken de bu. Bu ligin kalitesinin artması gerekiyor. Burada Milat Icardi transferiyle

0: başlamıştı. Dursun Özbek'in ilk seçildiği dönemde Erden Timur'un Icardi transferiyle birlikte ligin seviyesi bambaşka bir yere geldi ki sonrasında hep Fenerbahçe'de, Beşiktaş'ta Galatasaray kadrosunu yakalayabilecek transferler yapmaya başlamıştı ama hep gerisinde kaldı. Ben hala söylüyorum. Bunu ilk günde söyledim bu transfer dönemi başlarken. Evet, Galatasaray şu anda transferde ağır alıyor. Taraftar bu yüzden eleştiriyor ki yönetimin yanlış yaptığı noktalar da var. Onları da dile getireceğim. Ama hep Fenerbahçe'nin bir adım önünde olacak. Bunu transfer dönemi bittiğinde daha net olarak anlayacağız. Çünkü Galatasaray'ın gündeminde gerçekten bugün bu transferler gerçekleşmiyorsa ya da bir süreç varsa bu transferler zor olduğu için, çok yüksek maliyetler olduğu için, belli süreçleri kapsadığı için. Şimdi Greenwood transferi bugünden yarına biten bir şey değil.
1: Tabii
0: Hakan Safi'nin
1: uzun zamandır
0: görüştüğü,
1: uğraşılıyor.
0: anlaştığı bir isimdi. Ama sonrasında da şimdi mesela sosyal medyada haber çıkıyor, Greenwood bitti diye Fenerbahçe yalanlıyor mesela.
1: Yani orada yalanlama işi birazcık şöyle oldu. Benim oradan anladığım şey şu. Şimdi özellikle sanıyorum burada sosyal medyada da baktığımda Yağız Sabuncuoğlu üzerinden şimdi işte şöyle bir haberi vardı. Tadiç ve Ceko'nun oturduğu villa Greenwood için işte kiralandı. Sözleşme detaylarına eklendi vesaire diye. Ki bu haber çıkmadan önce de Aziz Yıldırım ve yönetimi için şöyle bir şey söyleniyordu. Hani oyunculara çok da el bebek gül bebek sözleşmeler yapılmayacak yönünde. Şimdi bu haberler çıkınca Greenwood'a işte ev tutuldu vesaire. Ben onun yalanlandığını düşünüyorum. Sanki Greenwood transferinin yalanlanması değil de
0: Tabii canım,
1: hani
0: Greenwood ya.
1: orada hani oyunculara biz böyle gelen oyunculara yok ev kiralıyoruz, sözleşme yapıyoruz, ev tutuyoruz gibi bir durum yok, böyle haberlere itibar etmeyin gibi anladım ben yani. Ama tabii şey anlayanlar da olmuş, hani yönetim galiba Greenwood'u yalanladı diye, ama ben öyle olduğunu düşünmüyorum tabii.
0: Evet abi, yani bir süreç, bunlar kolay değil. Tabii ki dediğim gibi Galatasaray yönetimi Fenerbahçe'nin hep bir adım önünde olduğu, her sezon yaptığı transferlerle fark yarattı. Ben bu dönemde de geç kalınsa bile o farklılığın yaratılacağını düşünüyorum ki Galatasaray'ın listesinde öyle oyuncular var. Bu arada fikstür çekildi ama
1: Evet.
0: fikstürde yaşanan bir olay var ki az önce sosyal medyada benim önüme düştü. Onu da konuşmak istiyorum. Galatasaray'ın ikinci başkanı Sayın Metin Öztürk elini Barış Göktürk'e uzatıyor ve Barış Göktürk orada elini çekiyor.
1: Öyle mi? Görmedim ben
0: Evet,
1: onu.
0: şu an sosyal medyada muhtemelen en çok konuşulacak konulardan bir tanesi. Abi çok yanlış. Bak, bunu Metin Öztürk de yapsa ben burada eleştirirdim. Şimdi siz Fenerbahçe kulübünü temsil ediyorsunuz. Orada bugün Fenerbahçe büyük bir camia ise, Galatasaray büyük olduğu için Fenerbahçe büyük. Şimdi Barış Göktürk vizyoner bir adam diyoruz. Tamam mı? İşte kendisini çok iyi yetiştirmiş diyoruz. Ama sen fikstür çekimine geliyorsun. Metin Öztürk sana elini uzatmasına rağmen, yaş olarak
1: Elini havada mı bırakıyor?
0: senden büyük olmasına rağmen elini çekiyor. Ne yapıyor? Taraftara oynuyor. Abi bunu sen yaparsan sen kaybedersin. Sen sportif olarak sahada cevabını vereceksin.
1: Böyle yapıyor. Elini
0: Abi
1: göğsüne götürüyor.
0: bu bir saygısızlık. Bunu yapamazsın, yapmamalısın. Bunu Galatasaraylı yönetici de yapsa ben burada eleştiririm. Yanlış bir şey. Fenerbahçe'yi böyle mi temsil edeceksiniz? Sen yapacağın transferlerle, alacağın skorlarla, sportif başarıyla Fenerbahçe'yi temsil etmen gerekiyor. Sen daha dün Fenerbahçe'de yönetici oldun. Ama zaten bunu dile getirmişti. O zaman da eleştirmiştim. Ne demişti Barış Göktürk? İşte ben Metin Öztürk'ün elini sıkmayacağım.
1: İşte onu söylediği için muhtemelen bugün karşı
0: Abi
1: karşıya
0: çok çok
1: geldiğinde.
0: çok yanlış bir tutum. Çok yanlış bir tutum. Bence bunu Fenerbahçeli isimlerin de eleştirmesi gerekiyor. Ben Aziz Yıldırım'ın dahi bu konuyla alakalı Barış Göktürk'e mutlaka tepki göstereceğini düşünüyorum.
1: Yani Barış Göktürk'ün bu Kulüpler Birliği'ndeki meseleden sonra herhalde sanıyorum ki aldığı Twitter, yani Fenerbahçe taraftarlarından aldığı Twitter etkileşiminden etkilenmiş olacak ki.
0: Abi o da doğru değildi. Trabzonspor başkanı çıktı, dedi ki kardeşim burada böyle bir şey yaşanmadı. Bak bunu sosyal medya ile yapan herkes kaybediyor. Ali Koç döneminde bu çok yapıldı. Biz bunu hep eleştirdik. Ya sizin bugün Aziz Yıldırım doğru işler yapıyor. Doğru transferler yapıyor. Aziz Yıldırım da Greenwood şovunu yapabilirdi ilk günden itibaren. Kardeşim biz Greenwood'u alıyoruz. Greenwood yaklaş.

0: açtı bize. İşte fedakarlık yapıyor, şöyle yapıyor, böyle yapıyor. Bunu kimse söylemiyor mesela. Aziz Yıldırım'a yakın olan insanlar da söylemiyor. Ne diyorlar? Greenwood pahalı bir transfer.
1: Evet.
0: Ve Fenerbahçe bunun için emek veriyor. E sen şimdi Kulüpler Birliği'nde Metin Öztürk'ün uzattığı eli sıkmıyorsun abi. E taraftarı kutuplaştırıyorsun abi. Ya bu iyi bir şey mi? E kaybeden sen olacaksın. Barış Göktürk kaybedecek bu durumdan dolayı. Metin Öztürk onun büyüğü olmasına rağmen elini uzatıyor. Hani elini uzatmasa deriz ki tamam bak selamlaşmadılar ya da birbirlerinin ellerini sıkmadılar. E Türk futbolunu kaosa bunlar götürüyor abi. Sonra gazetecilere laf atıyorlar. Gazeteciler işte kulüplerin şovmenliğini yapıyor. Kulüpleri savunuyorlar. Yok bize şöyle yapıyorlar, böyle yapıyorlar. Çok yanlış bir tutum. Ve herkesin bu tutumu eleştirmesi gerekiyor abi. Net söylüyorum.
1: Yani bu görüntü zaten
0: abi çok kötü
1: çok
0: bir görüntü.
1: Gündem olacaktır ve bunun üzerine sorular da sorulacaktır. Sayın Barış Göktürk'e de sorulur, Metin Öztürk'e de sorulur. Nasıl bir cevap verecek bilmiyorum.
0: Abi bunun cevabı yok
1: yani
0: ya.
1: Ne diyebilir
0: bu
1: ki
0: bir
1: zaten?
0: Kere saygısızlık abi. Yani Barış Göktürk'ün yaptığı büyük saygısızlık. Kim olursa olsun ya. Rakibin abi tamam da sen şimdi Galatasaray derbisi oynayacaksın, deplasmana geleceksin. Seni yine kapıda karşılayacaklar. Saadettin Saran'ı Galatasaraylı yöneticiler kapıda karşılamadı mı abi?
1: Evet.
0: Saadettin Saran olduğu için değil abi. Fenerbahçe'nin başkanı Saadettin Saran olduğu için o saygıyı gösterdi. Ama siz bunu yapıyorsanız ve taraftara oynuyorsanız yarın kötü sonuçlar geldiğinde o zaman ben göreceğim Sayın Barış Göktürk'ü. Ona bu eli hatırlatacaklar.
1: E tabii abi, yani sezon başında yaptığın eylemler, konuştuğun cümleler, kelimeler hepsi sezon içerisinde karşına geliyor. Sadece Barış Göktürk üzerinde söylemiyorum ama hani örnek olarak mesela şimdi Kulüpler Birliği'nde Yüksel Yıldırım'la yaşandığı iddia edilen olay. Şimdi senin mesela Samsunspor'u çıkıp eğer bir puan kaybedersen ne konuşabilirsin?
0: Sen Samsunspor'u motive ettin Barış Göktürk. Yani Samsunspor'la
1: ki zaten
0: zaten
1: Yüksel Yıldırım da buna hazır, kabul
0: yani,
1: edelim.
0: Aynen öyle
1: Yani
0: abi.
1: Fenerbahçe'ye karşı.
0: Samsunspor maçlara Barış Göktürk'ün bu demeçlerinden sonra daha motive çıkacak. Ya Muzaffer, Okan Hoca Göztepe maçından sonra Kocaeli ile alakalı bazı açıklamalar yaptı. Kocaeli'ni motive etti. Bunu herkes eleştirdi. Biz de eleştirdik. Gerek yok abi bunlara. Şimdi daha sezon açılmadan yeni bir kriz.
1: Kapıda şu an.
0: Kapıda değil başladı,
1: başladı
0: abi. Böyle bir şey olmaz. Sence Aziz Yıldırım olsaydı Metin Öztürk'ün elini sıkmaz mıydı?
1: Sıkardı.
0: Sıkardı abi.
1: Aziz Yıldırım sıkardı canım. Niye sıkmasın?
0: İşte bu acemilik abi, acemilik. Böyle olursa başarılı olamıyorsunuz. Sosyal medyadan yaşanmamış olayları yaşanmış gibi gösterdiğiniz zaman başarılı olma ihtimaliniz yok. Ali Koç'un başarısızlığın en büyük nedenlerinden bir tanesi bu. Gördüm, sinirlendim, o yüzden
1: peki.
0: Anlatmak istedim. Yoksa burada bizim gündemimiz Galatasaray ve Galatasaray transfer gündemi.
1: Aynen öyle. İstersen yavaş yavaş zaten Galatasaray gündemine geçiş yapalım. Süper chatler de geliyor. Onları da birazdan ekrana getireceğim ve
0: yeni sezon açılışıyla istersen bir başlayalım mı?
1: Başlayalım abi. Buyur lütfen.
0: Yani
1: söz sende.
0: Galatasaray taraftarı Galatasaray yönetimini eleştiriyor.
1: Hem de çok ciddi bir şekilde.
0: Evet abi. Eleştiriyor. Şimdi haklılık payı var mı? Var. Hangi konularda onu söyleyeceğim. Şimdi normal şartlarda şunu söylediğiniz zaman ya Dursun Özbek 4 sene üst üste şampiyon oldu ve dünya yıldızları getirdi. Ve her sezon işte ilk sezonunda 30, ikinci sezonunda 30, üçüncü sezonu 60 milyon euro, son geçen sezon 160 milyon euro bonservis harcaması yaptı. Dursun Başkan çıktı dedi ki kardeşim yaptıklarımız yapacaklarımızın garantisidir. Biz bu sezonda sadece kiralık oyuncu almayacağız, bonservis alacağız. Bonservisle de oyuncu alacağız ki evet. Hedefler o yönde. Galatasaray dünya yıldızı getirmek istiyor. Fark yaratacak, Şampiyonlar Ligi'nde fark yaratacak oyuncular getirmek istemiyor. Ama taraftarın eleştirdiği nokta ne? Bir, Icardi. Abi Icardi Haziran'da buradan çıktı gitti. Bugün 50 gün geçti. Icardi problemi hala çözülemedi. Galatasaray bu konuyu eleştirir abi.
1: Tabii.
0: Galatasaray'ın bu süreci nihayete erdirmesi gerekiyordu. Devam ediyorsa ediyor, etmiyorsa etmiyor. Hala kafalarda soru işareti var. Icardi devam edecek mi, etmeyecek mi? Bu süreci Galatasaray yönetimi kötü yönetti. Bu yüzden taraftar eleştiriyor, sonuna kadar haklı. Ona bir şey diyemezsin. İki, ya Temmuz ayı gelmiş. Sonuçta kontenjan oyuncusu diye bir durum söz konusu. Sen bu kontenjan oyuncusunu

0: Türkiye Futbol Federasyonu bu kararı vermeden de gerçekleştirebilirsin. İki sezon önce mesela benzer durumlar vardı. Galatasaray çat diye sessiz sedasız bir şekilde Fenerbahçe'den Batshuayi'yi aldı. Bir ay boyunca rahatladı. Kimse sesini çıkarmadı. Demek ki bak sessiz sedasız böyle yıldızlar transfer edecek dedi Galatasaray taraftarı ve sesini çıkarmadı. E sen bunu da yapmadın. Yani bu transferi de gerçekleştirmedin. E o yüzden Galatasaray taraftarı eleştiriyor abi. Gayet de haklılar. Üçüncüsü Dursun Başkan sezonun açılışında işte bir gün önceden gazeteciler haber verdiler. Dursun Özbek açıklamalarda bulunacak dediler. E oraya gelen gazeteci eğer ona soru soramıyorsa taraftar bunu eleştirir. Tabii. Ben çünkü Icardi'nin durumunu merak ediyordum, bunu soracaktım. 10 numara transferini merak ediyordum, bunu soracaktım. E şimdi iletişim tarafında da sıkıntı var. Yani Galatasaray bu kadar başarılı olmasına rağmen 4 sezondur en büyük sıkıntıyı iletişimde yaşıyor. Ve yaşamaya da devam ediyor. Ben şu anda hala Galatasaray'ın iletişimden sorumlu yöneticisinin kim olduğunu bilmiyorum abi. Sesini duymadım. E bak şimdi Barış Göktürk bu hareketi yaptı. Muhtemelen Metin Öztürk tabii ki orada konuşacak ama bundan sonraki süreçte bu sezon Galatasaray adına son 4 sezondan daha zor geçecek.
1: Tabii.
0: Çünkü Beşiktaş iyi kadro kuruyor, Fenerbahçe iyi kadro kuruyor.
1: Trabzonspor da aynı
0: Trabzonspor da aynı şekilde. Senin yani sadece sahada iyi kadro kurman yeterli değil. Senin sana yapılan haksızlıklara karşı da tepki verebilecek yöneticilerin olması gerekiyor. Başkan bunu belli ölçülerde yapabiliyor ama abi başkan da sürekli ceza alıyor bu sefer.
1: Tabii.
0: Bunu Galatasaray'ın içindeki yöneticilerin yapması lazım. Öyle olmayınca da taraftar eleştiriyor ama bir taraftan Galatasaray'ın resmi anlamda transfer teklifi yaptığı oyuncular var. Onu söyleyelim. Onun dışında da yeni sezon başladı Galatasaray'da Okan Buruk yönetiminde. Salı günü antrenmandaydık. Osimhen bu akşam İstanbul'a geliyor. Yarından itibaren takımla birlikte çalışmalara başlıyor. Lemine konusu çözülemedi. Sözleşme imzalamadığı için antrenmanlara çıkamıyor. Büyük ihtimal kendisiyle 2 yıllık yeni bir sözleşme imzalanacak. Ve o da işte birkaç gün sonra takımla beraber çalışmalara başlayacak. Salah milli takıma gitmişti. Dünya Kupası öncesinde 13'ünde dönecek takıma. Milli futbolcular ve A milli takımının futbolcuları ve diğer milli takımlara giden Dünya Kupası'ndaki oyuncular da 20'sinden itibaren gelecek. Galatasaray 17'sinde Ümraniyespor'la bir hazırlık maçı yapacak. Sonra 23'ünde Galatasaray Avusturya'da hazırlık maçı yaparken Fenerbahçe ve Beşiktaş sezonu açmak durumunda kalacak. Yani bir bakıma Fenerbahçe ve Beşiktaş mecbur da erken davranmaya. Trabzonspor tabii aynı şekilde. Bir de transferlerle alakalı Galatasaray yönetiminin düşüncesi şu. Greenwood'u bir kenara koyuyorum. Greenwood'u herkes ister. Galatasaray da ister. Hatta Galatasaray taraftarına sor. Keşke Sané'yi gönderseydik de Greenwood'u çekseydik der.
1: Tabii
0: böyle bir futbolcu.
1: Kesinlikle.
0: Fark yaratabilecek futbolcu. Ama onun dışındaki transferlere baktığın zaman bu oyuncuların hiçbiri bizim kadromuzda 11'e girebilecek düzeydeki oyuncular değil diyorlar. Hani biz isteseydik Aral Çimşir'i alırdık. Salih Özcan'ı alırdık. Bu transferleri yapabilirdik. Nathan Ake'yi alabilirdik isteseydik. Ama bizim ihtiyacımız bu değil. Biz dünya standartlarında Şampiyonlar Ligi'nde forma giyebilecek ve fark yaratacak oyuncular almak istiyoruz diyorlar. Bir de çok göz ardı edilir ama ben burada söyleyeyim. Herkesin de gözünden kaçtı çünkü altyapıyı çok yakından takip etmiyorlar Muzaffer.
1: Evet abi.
0: Senin sorularına da geleceğim. Salı
1: tabii,
0: günü
1: sen...
0: Kemerburgaz tesislerine gittiğim zaman beni en çok heyecanlandıran oyuncu 16 yaşındaki Yusuf Sivaslıoğlu oldu.
1: Çok mu iyi?
0: İlk defa ismini burada duyacak.
1: Hangi mevkide oynuyor abi?
0: Sağ bekte oynuyor.
1: Sağ bek.
0: 2 sezon önce Altın Ordu altyapısından transfer edildi ve şu anda hem milli takım düzeyinde hem de alt ligler düzeyinde Türkiye liglerinin en yetenekli oyuncularından bir tanesi. Bunun görülüp A takım kadrosuna dahil edilmesi bence muhteşem. Ama bunu söyleyince de insanlar şey diyecek. Ya bizde Renato Niyaga bile süre bulamıyor.
1: Evet.
0: Potansiyel var abi, var. Var yani. Yusuf Sivaslıoğlu bu yaz kampı boyunca Galatasaray A takımıyla çalışmalarına devam edecek. Performansına göre 16 yaşında olmasına rağmen yeni sezonda A takım kadrosunda olursa benim için sürpriz olmaz.
1: O kadar yani.
0: Alt ligleri ve altyapıları yakından takip eden scoutların hepsinin bildiği oyunculardan bir tanesi. Okan Hoca'nın bu oyuncuya şans vermesi yeni sezon hazırlıklarında bence çok değerli. Bu ismi bir kenara yazın. İlerleyen dönemlerde çok daha fazla duyacağınızı söyleyebilirim. Ben bu sezon U19'dayken 2 ya da 3 tane maçını izledim. İnanılmaz fark yaratan bir oyuncu. Gökhan Gönül'ün genç halini düşünün. Özellikle benim yeni sezon hazırlıklarında dikkatimi çeken oyuncu Yusuf Sivaslıoğlu'ydu. Özellikle bu konuyu da dile getireyim
1: İsmini
0: istedim.
1: Bu yayında söylemiş evet. Olduk. Yarın öbür gün eğer görürsek bu kesiti paylaşırız. İnşallah da başarılı olur tabii. Yani çünkü Türkiye'nin altyapıdan yetişecek yerli oyunculara her takım anlamında çok fazla ihtiyacı var.
0: Kesinlikle.
1: İnşallah iyi yerlere gelir diyelim. O zaman abi transfere yavaş yavaş geçmek istiyorum. Şimdi transferde az önce senin de bahsettiğin gibi sebepleri de söyledin ama Galatasaray taraftarında inanılmaz bir sabırsızlık ve öfke durumu var. İsim isim ilerleyelim istiyorum. Şimdi öncelikle 10 numara transferinde Galatasaray ne yapacak? Kimlerle görüşüyor? Kimin Galatasaray'ın yeni 10 numarası kim olacak?
0: Şimdi 10 numarayı bir oyuncuya bağlayacağım. Kime bağlayacağım? John Duran'a bağlayacağım. Şimdi Galatasaray yönetimi isteseydi bir hafta önce, 10 gün önce, 15 gün önce John Duran transferini bitiremez miydi?
1: Bilemiyorum, bitiremedi.
0: Bitirirdi abi, isteseydi bitirirdi. Ve herkes de derdi ki ooo John Duran'ı aldık. Ama John Duran'la ilgili herkesin kafasında bazı soru işaretleri var. Çünkü bugün gel desen gelebilecek bir oyuncu, bitirebileceğin oyuncu. Ama Galatasaray daha iyisini istiyor. Şimdi 10 numara için Galatasaray'ın asıl hedefindeki oyuncu hala Can Uzun. Çünkü bu kontenjan dolayısıyla baktığın zaman bir tane hakkım var. Icardi'yi bu denklemin dışında tutuyorum ki Galatasaray yönetimi de şu an transfer sürecini Icardi'den bağımsız bir şekilde yürütüyor. Galatasaray'ın odaklandığı oyuncu Can Uzun. Galatasaray Can Uzun'u kadrosuna katarsa John Duran transferini gerçekleştirmeme ihtimali var. Çünkü orası için asıl istenen oyuncu ki burada yaklaşık bir ay önce dile getirmiştim. Galatasaray'ın görüştüğü isim Kolo Muani. Galatasaray Osimhen'in yanına Kolo Muani'yi almak istiyor. Hedefteki oyuncu Kolo Muani. Menajer Ali Bilecen tarafından Galatasaray'a önerildi. Gelebileceği söylenildi. Kiralık satın alma opsiyonuyla Paris Saint-Germain'den bu oyuncuyu kadrona katma ihtimalim var. John Duran transferi bu yüzden bekletiliyor. Eğer zaten yabancı sınırı olmasaydı, bu kural değişseydi Galatasaray Kolo Muani'yi de alacaktı. Can Uzun yerine bu sefer 10 numara mevkisine Bernardo Silva'ya da gidecekti. Bruno Fernandes'e de gidecekti. Yani o seviyedeki oyuncuların peşinden koşacaktı Galatasaray. Ama burada asıl hedef Can Uzun. Can Uzun gerçekleşirse forvete bu kez Kolo Muani'nin olma ihtimali yüksek. Şimdi bu denklemler kolay denklemler değil. Söylüyorum sana yarın Galatasaray Can Uzun ve Kolo Muani'yi bitirdi. Psikolojik üstünlük kimde olacak? 10 kere Galatasaray'da olacak.
1: Bilmiyorum.
0: Ya cevabını senden beklemiyorum. Ben söylüyorum zaten. Galatasaray taraftarı da böyle düşünüyor.
1: Abi bence Can Uzun ve Kolo Muani transferiyle şimdi Fenerbahçe'nin de mesela Greenwood transferinin bittiğini bir de iyi bir golcü getirdiğini varsayalım. Çok da hani Galatasaray vay be psikolojik üstünlüğü aldı dedirtmez bence. Vallahi objektif
0: senin
1: söylüyorum.
0: Senin getirebileceğin forvet Osimhen'den daha iyi olursa o zaman sana hak veririm.
1: Abi kaç tane Osimhen var ki?
0: Ya abi işte aynen öyle.
1: Yani bunu kabul ediyor. Zaten.
0: Yani Osimhen'den daha iyisi işte Harry Kane.
1: Yani bir o var bir de Haaland sayarsın.
0: Haaland var. Onun dışında sokamıyorsun abi bu denkleme başka oyuncuyu. O yüzden psikolojik anlamda Galatasaray'ın önüne geçme ihtimalin yok. Bir de bir şey diyeceğim. Yani sosyal medyada 3 takipçisi olan Galatasaray taraftarı bunu düşünüyor da Dursun Özbek düşünmüyor mu? Sana şunu söyleyeyim bak Galatasaray camiası Fener ve Beşiktaş'tan bağımsız farklı bir camia. Galatasaray bu sezon başarısız olsun ilk hedefe koyulacak isim Okan Buruk olacak.
1: Evet.
0: Yani ilk 10 hafta kötü gitti Okan Hoca ile yollar ayrılsın. Yollar ayrılsın. Sonra erken seçim şampiyon olamadın. Galatasaray böyle bir camia. O yüzden bu bilince sahip. Bir numaralı isim Dursun Özbek zaten. Dursun Özbek'in odasında ben bu sezon girdim. Röportajlara gittiğimiz sırada da Dursun Başkan bizi odasında ağırladı. Dursun Özbek'in odasında bir tane çilek figürü var.
1: Evet.
0: Abi Galatasaray'da bu alışkanlık haline geldi artık. Galatasaray bu yaz transfer döneminde çilek transferi yapacak. Dünya yıldızı alacak. Ha, ama yarın alacak, öbür gün alacak. Bu görüşmeler devam ediyor. Bu

0: konuş olan isimlerden hangisi çilek olur?
1: Bruno Fernandes
0: bence
1: çilek
0: de
1: olur abi.
0: Bruno Fernandes.
1: Bruno Fernandes. Bak, John Duran'ı alırsan Bruno Fernandes'i girersin. Bruno Fernandes olmaz. Ya mesela bana tepki gösteriyorlar. Dünkü yayınımda bahsetmiştim. Manzambi Galatasaray'ın transfer listesinde Galatasaray'ın görüşme gerçekleştirdiği oyunculardan bir tanesi. Ama oyuncu gelmek istemiyor. Oyuncu gitti. Bugün Newcastle'a gidiyor. 60 milyon euroya gidiyor. Yani Galatasaray'ın hedeflerini buradan anlayabilirsin. Yirenki istiyor Galatasaray. Kulübünü ikna edebiliyorsun ama oyuncu tercihini Premier Lig'den yana kullanıyor. O yüzden bu yabancı kuralının Türk kulüplerine hiçbir faydası yok. Şimdi Bruno Fernandes olmadı. Kim olacak? Galatasaray yönetimi diyor ki bizim Dünya Kupası'nda takip ettiğimiz bir oyuncu var. Bu oyuncunun Pulisic olma ihtimali yüksek. Amerika forması giyen evet. Pulisic bugün Milan'da oynuyor. Milan Şampiyonlar Ligi'ne gidemeyecek. Menajerler tarafından bu ihtimalin gerçekleşmesi söz konusu olabilir denilince Galatasaray Pulisic'i bekliyor. Onun dışında yani bu bölge için üst seviyede oyuncular var. Galatasaray oraya gidip Sara'nın yedeği olabilecek. Ondan sonra Yunus Akgün'ün performansının gerisinde kalabilecek bir oyuncu almak istemiyor. Taraftar da diyor ki kardeşim en azından bir tane oyuncu bitirseydiniz, şu Icardi problemini çözseydiniz biz size bu tepkiyi göstermezdik.
0: Evet.
1: Abi taraftar bunda haklı. Taraftara hiçbir şey diyemezsin. Ben kalkıp da ben burada eleştirdim. Yani özellikle bizim meslektaşlarımızın yönetime kalkan olup taraftarı eleştirmesi yanlış bir şey. Yanlış bir şey. Taraftar eleştirir abi.
0: Yani abi doğal olarak herkes bir beklenti içerisinde Fenerbahçe taraftarda, Beşiktaş taraftarda, Galatasaray taraftarda ki lig bittiğinde futbol severleri ayakta tutan şey ne oluyor? Transfer oluyor. Kim geldi, kim gelecek, kimle görüşüyorlar. O yüzden taraftarın bence de eleştirmesi ve Galatasaray'ın hani bu dakikaya kadar bu kadar sessiz ve sakin kalması ister istemez taraftara eyvah dedirtiyordur. Yani biz acaba hani doğru düzgün transfer yapmayacağız mı dedirtiyordur yani.
1: Muzaffer şunu söyleyeyim. Lemina'yı taraftar aldırdı Galatasaray'da.
0: Tabii,
1: tamam
0: doğru.
1: Dursun Özbek, Sayın İbrahim Hatipoğlu istekliydi. Ama Okan Hoca'nın soğuk baktığı isimlerden bir tanesiydi. Ve Lemina geldi sende fark yarattı. Fark yarattı Lemina. Evet. Senin bu sezon Şampiyonlar Ligi'nde öyle ya da böyle işin savunma tarafındaki en güçlü oyuncularından bir tanesiydi. Yani 10 numara bölgesi özetle dediğim gibi biraz Can Uzun'la alakalı. Galatasaray Can Uzun için kasasından çıkarmayı düşündüğü rakam 40 milyon euro seviyelerinde.
0: Hı hı.
1: Yani Galatasaray 40 milyon euroya kadar çıkacak. Ama abi Frankfurt'ta kolay kolay 50 milyon euronun altına düşmeyi düşünmüyor. Bunlar işte Kolo Muani'yi 90 milyon euroya sattı. Marmuş'u İşte 50-60 milyon euroya sattı. Hep böyle bu tarz transferlerden büyük para kazanan bir kulüp. Ve Can Uzun'da da bu potansiyeli görüyorlar. Can Uzun tarafında sıkıntı yok. Ailesi tarafında sıkıntı yok. Oyuncu gelmeyi düşünüyor. Okan Hoca'nın kafasında da sıkıntı yok. Okan Hoca Can Uzun'u aldığı zaman direkt 11'de oynatmayı planlıyor. Şimdi şu söylentiler de çıkıyor. Ya işte geçen sezon Singo alındı. Çok fazla. Ya adam sakatlık yaşadı abi. Şanssız bir sakatlık yaşadı. Singo kötü transfer değil ki. Ben Ajax deplasmanında Ajax taraftarı utanmasa Singo'yu ayakta alkışlayacaktı. Açın Şampiyonlar Ligi maçını izleyin. Dünyanın her takımında sağ stoperde ya da üçlü oynayabilecek savunmada sağ stoperde oynayabilecek bir oyuncu. Ama şanssız bir şekilde sakatlık.
0: Hemen oraya bir araya soru sıkıştırayım o zaman Singo ile alakalı. Plan ne? Yönetimde düşünüyor. Şimdi dediğin gibi çok sakatlanan bir oyuncu.
1: Çok sakatlanan bir oyuncu demeyelim. Yani şanssızlık yaşıyor. Mesela Jakobs için de kronik sakat diyorlardı. İlk sezonunda adam şanssız sakatlıklar yaşadı. İkinci sezon kendisine en çok bakan oyunculardan bir tanesi. 50 maç oynadı, Dünya Kupası'na gitti, hiç sıkıntı yaşamadı. Singo'nun da sürekli kendine bakması gerekiyor. Bu arada sakatlığıyla ilgili de bilgi verelim. 23'ündeki Avusturya kampından itibaren oynayabilecek duruma gelecek. Şu anda takımdan ayrı hem tedavisi devam ediyor hem de çalışmaları devam ediyor.
0: Peki onu da aktarmış olduk. Bir diğer transferde konuşulan isimlerden birisi de Leslie. Leslie ismi çok fazla konuşuluyor. Bu transferdeki gelişmeler neler abi? Dinleyelim senden.
1: Leslie Galatasaray'ın

0: en yakın zamanda bitirebileceği oyunculardan bir tanesi. Bu yaklaşık 2 aylık bir süreç. Galatasaray Scout ekibinin, yani herhangi bir menajerin önerdiği bir oyuncu değil. Şimdi Galatasaray Scout ekibine de zaman zaman haksızlıklar yapılıyor. Ama Galatasaray Scout ekibinin önerdiği her oyuncu da Galatasaray almıyor abi.
1: Tabii.
0: Baktığın zaman genç oyuncu statüsüne girdiği için daha tecrübeden yana şansını kullanıyor. Sara da Galatasaray Scout ekibinin bulduğu oyunculardan bir tanesiydi. Lezzi de aynı şekilde. Şimdi 1.90 boyunda orta sahada işin iki tarafında oynayabilen, Fransa Ümit Milli Takımı'nda oynamış, A Milli Takım potansiyeli olan oyunculardan bir tanesi. Oyuncu ve menajer tarafı tamam. Burada Burnley oyuncuyu Chelsea'den geçen sezon yanlış bilmiyorsam 30 milyon euroya almıştı. Ve Burnley kulübü diyor ki kardeşim bu parayı bize peşin şekilde verirseniz biz bu transfere onay veririz. Galatasaray 20 milyon eurodan başlayan bir teklif yaptı. Şu anda 26 milyon eurolara kadar çıktı. Yanlış bilmiyorsam dün bu 26 milyon euroluk teklif Burnley'e gitti. Oraya bonuslar da dahil ettiler. Sonraki satıştan böyle küçük bir pay da dahil ettiler ki ikna edebilsinler diye. Çünkü oyuncu Şampiyonlar Ligi'nde boy göstermek istiyor. Okan Hoca'nın da onay verdiği, başkanın da alırsak hani gelecekte Galatasaray'a hem maddi anlamda hem de sportif anlamda katkı sağlayabilecek oyunculardan biri olarak gözüküyor. Ben o transferde çok sıkıntı yaşayacağını düşünmüyorum. Hatta Galatasaray'ın ilk transferlerinden bir tanesi Lezli olabilir. Genç bir oyuncu. Önümüzdeki sezonda Galatasaray'da ciddi anlamda süreler alacağını ben düşünüyorum. Dediğim gibi Galatasaray bu oyuncuyla alakalı girişimlerini sürdürüyor. Avusturya kampına bu oyuncunun yetişmesini bekliyorum ben.
1: Peki. Birazcık takım içerisindeki oyunculardan da bahsedelim isterim abi. Ahmet Kutucu, Halil Dervişoğlu, Nelson Yelert, Can Armando. Bu oyuncuların durumları ne olacak?
0: Ben onlara bir de Can Kat'ı ekleyeceğim. Çünkü geçen sezon Eyüpspor formasıyla çok iyi performans gösterdi.
1: Evet.
0: Şu anda Galatasaray'a döndü ve 3. kaleci pozisyonunda. Can Kat oynamak istiyor. Ayrıca bir yıl sözleşmesi var. Yani bir yıl daha kiralık gönderme şansın yok. O problemi çözmeye çalışıyor. Can Kat'ın menajerleri Galatasaray'dan yıllık 35 milyon TL istedi. Bu rakama şimdi bazı Galatasaray tarafları ne yaptı ki bu kadar para istiyor diye düşünebilir. Ama Günay'da 60 milyon kazanıyor. İşin o tarafına da bakmak lazım. Ve geçen sezon gerçekten Eyüp'te fark yaratan bir performans gösterdi. Yani ligin en çok kurtarış yapan kalecilerinden bir tanesiydi. Galatasaray altyapısında kaleci çıkmıyor diyorduk. Muhteşem bir kaleci çıktı. Bir sezonda Galatasaray sözleşmesini uzatıp kiralık olarak bir takıma vermek istiyor ki Süper Lig'den 10 tane kulüp şu anda Can Kat'ı kadrosuna katmak istiyor. Sözleşme görüşmeleri devam ediyor. Büyük ihtimalle yeni sezonda kiralık olarak bir takıma gidecek. Kazımcan'ı çok fazla isteyen Süper Lig kulübü var. Başakşehir bunların başında geliyor. Büyük ihtimalle Eren ve Jakobs'la devam edecek. Kazımcan'ın da bu sezon yine kiralık olarak bir takıma gitmesini bekliyoruz. Can Armando geçen sezon Galatasaray'a transfer oldu. Çok fazla süre bulamadı. Gidip oynayabileceği bir takıma gitmesi gerekiyor. Renato Niega'yı herkes merak ediyor. Samsunspor'un bir ilgisi oldu. Yine Süper Lig'den isteyen takımlar var. Verin bize oynatalım, güçlü bir şekilde dönsün. Buna gerçekten ihtiyacı var ama şimdi az önce bahsettim ya yeni sezon hazırlıklarındaki sosyal medyada çıkan fotoğraflarda da bunu gördük. En dikkat çeken fiziğe sahip oyunculardan bir tanesi. Ve Kasımpaşa maçında 90 dakika canlı olarak gözüm sadece onun üzerindeydi. 5 maç oynasın. Galatasaray'ın değişilmez oyuncularından bir tanesi olur. İnanılmaz yetenekli bir oyuncu. Ona da talipler var. Galatasaray vermeyi düşünmüyor. Halil yine Süper Lig'den 7-8 tane kulüp istiyor. Bir yeni sezon kampını görmek istiyor Halil Dervişoğlu tarafı. Ahmet Kutucu büyük ihtimalle Süper Lig'den bir takıma yine kiralanacak. Çaykur Rizespor ve Konyaspor ısrarlı bir şekilde istiyor. Onun dışında Nelson yeni sezon kampına dahil olmadı. Galatasaray'da tek resmi teklif gelen oyuncu Nelson. Monza kulübü 5 milyon euroluk teklif yaptı. İtalya'dan başka ilgilenen kulüpler de var. Bu rakam 8-10 milyon euro seviyelerine çıkarsa Galatasaray Nelson'un gidişine de izin verecek. Şimdi burada iki tane oyuncu var. Eğer Galatasaray'ın kadrosundan giderse ki transfer yapılmadan böyle bir şeyin gerçekleşme ihtimali söz konusu bile değil. Bir Davinson Sanchez, iki Osimhen. Davinson Sanchez ile ilgili konu şu.
1: Nedir abi?
0: Baktığın zaman son 4 sezonda Galatasaray'daki en kötü sezonunu geçirdi. Benim de fikrim. Aynı zamanda Galatasaray yönetiminin ve hocanın da fikri aynı şekildeydi. İyi bir teklif gelirse 6 milyon euro maaşı var, çıkıp daha böyle dinamik, daha böyle iyi bir oyuncu alabiliriz diye düşünüyorlardı. Ama Dünya Kupası'nda muazzam bir performans gösterdi. Penaltı şanssızlık kaçırdı. Herkes onun kadar üzüldü. Galatasaray hiçbir şekilde astronomik teklif gelmediği takdirde, 30-35'in üzerinde teklif gelmediği takdirde Davinson Sanchez'i
1: Vermeyecek.
0: bırakmayı düşünmüyor. Ama o teklifler gelebilir. Şimdi Komo'nun ciddi bir ilgisi var. Ama teklifleri 20 milyon euro seviyelerinde, Galatasaray ayrılığına sıcak bakmıyor. Denkleme Inter girmiş durumda. Ayrıca İspanya'dan da sürpriz bir teklif gelebilir. Mourinho Davinson Sanchez'i çok beğeniyordu.
1: Real Madrid'e
0: Ya
1: ya.
0: olur mu olmaz mı bilmiyorum. Bana gelen net bir bilgi yok ama İspanya'dan da menajerinin teklif getirebileceği söyleniyor. Ama Galatasaray dediğim gibi şu an için Davinson Sanchez'le yolları kesinlikle ayırmayı düşünmüyor. Yeni sezonun en önemli parçalarından biri olarak görüyor. Osimhen konusu da aynı şekilde. Galatasaray'ın en büyük korkusu Osimhen'e işte 120, 130, 150 seviyelerinde teklif gelip Osimhen'in ayrılması. Çünkü Galatasaray'ın Osimhen için B planı olduğunu ben düşünmüyorum. Osimhen giderse Galatasaray yeni sezonda ciddi anlamda sıkıntı yaşar.
1: Mesela onu da sorayım o zaman, oradan bağlayıp. Şimdi Osimhen'in gitmesi durumunda buna belki Leroy Sané'yi de katabiliriz. Sané ve Osimhen'in ayrılıkları sonrasında Galatasaray'ın bu konuyla ilgili bir çalışması, B planı. Ya aslında neyi sormak istiyorum ya Kuva, biliyor musun? Şimdi Osimhen'in gidip
0: Sen
1: gitmeyeceğini...
0: istiyorsun ki Sané de Osimhen de gitsin.
1: Sané çok korkutmuyor da.
0: Fenerbahçe daha avantajlı.
1: Yok.
0: Abi bir şey diyeceğim. İki oyuncu da çok motive. Ve
1: Olabilir.
0: yeni sezon Galatasaray'da bir kere çok mutlular. Osimhen özellikle. Osimhen geçen sezon ligde yanlış bilmiyorsam Icardi'den daha az gol attı. Birçok maçta sakat
1: Tabi
0: olduğu
1: tabi.
0: için forma giyemedi. Şimdi bir yaz kampı geçirmiş Osimhen. Yeni sezona daha motive olmuş Osimhen. Ya ben bunu söyledim yanlış anlaşıldı. Eğer Icardi gelmezse Galatasaray kaptanlardan bir tanesinin Osimhen olması. Galatasaray tarafı istiyor bunu. Aynı zamanda 9 numaralı formayı da Osimhen'e vermek istiyor Galatasaray tarafı. Eğer Icardi gelmezse. Bu da Osimhen'i motive edecek.
1: Tamam ama söyle abi, söyle.
0: Söyle sen
1: Soru
0: ama...
1: şu. Yani Osimhen sonuçta abi teklif alabilecek ve her anda Galatasaray'dan ayrılabilecek bir oyuncu. Galatasaray yönetimi bununla alakalı bir B planı yaptı mesela. Yarın Osimhen'e 120-130 milyon euro teklif geldi ve gönderdiler. Osimhen gittikten sonra ne yapacak Galatasaray? Sen dedin ya yerini doldurmak zor diye. Tabii ki zor ama bunu düşünerek hareket ediyorlar mı şu anda? Mesela John Duran dışında görüştükleri, ya Osimhen giderse şu oyuncuyu
0: Kolomoani var onu söyledim.
1: Kolomoani.
0: Asıl hedef Kolomoani aslında ama şimdi Osimhen'in yokluğunu Kolomoani ile
1: Abi
0: dolduramazsın.
1: Osimhen'in
0: Osimhen
1: yokluğunu
0: giderse kimi
1: dolduramazsın.
0: alman lazım biliyor musun?
1: Harry
0: Alamaz.
1: Kane.
0: Ayo,
1: Haaland.
0: Paris Saint-Germain'e 100 milyon euroluk Dembele teklifi yapman lazım.
1: Tabii.
0: Anladın mı? Yani bir tek Galatasaray taraftarını o tatmin eder. Şu anda Osimhen'i hani Galatasaray'da anayasanın birinci maddesi olmalı. Osimhen'in satılmasının gündeme gelmesi dahi söz konusu olmamalı.
1: Ama abi işte kolay
0: Ve
1: da değil.
0: ya tabii ki Barcelona gelir Galatasaray'ın kapısını
1: Tabii.
0: çalar. İşte Arsenal Gyökeres'den çıkar. Chelsea söylentileri var ama geçen de konuştuk seninle. Chelsea'yi tercih edebileceğini ben düşünmüyorum. Paris Saint-Germain son iki sezon Şampiyonlar Ligi şampiyonu. Galatasaray'ın kapısını çalar. O zaman başka şeyler konuşulabilir.
1: Peki. Yavaş yavaş toparlayacağım.
0: Bir
1: Şunu da
0: şey diyeceğim. Şu
1: söyle
0: an
1: abi.
0: canlı yayında bir istihbarat geldi. Galatasaray Real Madrid'de forma giyen Franco Mustantuano'yu da listesine almış durumda. Son dakika bilgisi. Kiralık satın alma opsiyonu şeklinde bu oyuncunun Galatasaray'a gelme ihtimali söz konusu. 2007 doğumlu 18 yaşında Arjantinli. Avrupa'dan Fulham, Sociedad, Lisbon, Benfica, Juventus, Villarreal'in bu oyuncuya ilgisi var. Şu an canlı yayında bilgi geldi.
1: Tekrar et abi istersen.
0: Real Madrid bu oyuncuya 45 milyon euro bonservis ödemişti. 18 yaşında Arjantinli Franco Mastantuno.
1: Mastantuono. Öyle olması. Evet.
0: Mastantuono. Evet abi,
1: Aynen.
0: Mastantuono. Şu an Galatasaray'ın listesinde yer alan 18 yaşındaki 10 numara adaylarından bir tanesi Real Madrid'den süre bulmak adına ayrılmayı planlıyor ve Galatasaray'a önerilen oyunculardan bir tanesi. Şu an Galatasaray'ın listesinde olduğunu söyleyelim.
1: İyi oyuncu.
0: Sıcak, son dakika böyle telefonu da kontrol ederken çok güvendiğim bir kaynaktan geldi. Yani asla beni yanıltmayacak bir isimden geldi ki o yüzden canlı yayında söylüyorum.
1: Bunu da dile getirmiş olduk.
0: Evet,
1: bunun
0: tweetini atabiliyor muyuz?
1: Tabii ki arkadaşlarım.
0: En azından ben de RT yapayım ki.
1: Arkadaşlarım şimdi onu yazıyorlardır zaten abi.
0: Tamam.
1: Real Madrid'den Mastantuono ismiyle Galatasaray ilgileniyor. Onu tekrar etmiş olalım. Ben de bu sırada abi birazcık süper chatleri ekrana getireyim.
0: Evet abi, ayıp olmasın.
1: Sana
0: çünkü insanlar...
1: ne sorular var onları ekrana getirelim. Yavuz Özgül, Yakup Bey'i her platformdan takip ederim. Çok severim. Dürüst, güvenilir, mesleğinin gururu bence. Şahan'ın son kedi postunda kınıyorum. Bu kadar değerlerle dalga geçmek kime ne faydası var demiş. Abi çok ben bu konuya girmek istemiyorum.
0: Ben de girmek istemiyorum. Ama sadece şöyle söyleyeyim.
1: Söyle.
0: Ben... Ali Naci'ye haksızlık yapmışım. Sadece onu söyledim. Çünkü ben Ali Naci'yi eleştirdim bu konuda.
1: Evet.
0: Dedim ki gerek yok abi. Bu adam transfer sürecini eleştirebilir ki Ultra Aslan da eleştiriyor, taraftar da eleştiriyor. Gerek yok. Ama yani Şahan'ın bunu yapması çok ayıp bir şey abi. Gerçekten yani gazetecileri öyle kedi gibi göstermesi. Şahan'la ilgili de şu söyleniyor. Şimdi girmeyecektim ama söyleyeceğim abi.
1: Söyle abi ama çok
0: uzatmayalım. Şahan'a çok yakın bir menajer. Galatasaray kulübüne sokulmuyor. Ve Şahan'ın bundan rahatsız olduğu için Galatasaray'ı eleştirdiği söyleniyor. Bu doğru mu, yalan mı? Bence bunu da cevaplasın. Anladın mı? Yani böyle bir şey varsa bunun için Galatasaray muhabirlerini... Bak Galatasaray hedef alabilir, yöneticileri hedef alabilir. Ama kardeşim bu piyasada en yalnız kalan insanlar Galatasaray muhabirleri.
1: Evet.
0: Taraftarı eleştirir, yöneticisi eleştirir, Fenerbahçelisi onlar, yapı der, Beşiktaşlısı şu der, bu der. E tamam da kardeşim yani sen yönetimi eleştir. Gazeteciye niye laf söylüyorsun?
1: Devam
0: Böyle
1: ediyorum.
0: Bir durum var. Edelim abi.
1: Devam ediyorum. Uğur Bey demiş ki belki de yüzü tutmadı elini sıkmaya. Galatasaray servisini ikinci yarıda kendi evlerinde oynama sözü aldılar ya TFF'den. Bu yüzden belki utanmıştır demiş Barış Göktürk için. Devam ediyorum. Yavuz Özgül, Barış Göktürk Allah aşkına sen kimsin? Koskoca Galatasaray ikinci başkanının elini sıkmazsın. Yakup Bey inanın bunlar stada geldiğinde ne karşılanmaya ne iyi muameleye layık değiller demiş.
0: Ya bence de değiller ama abi şimdi... Gerilimi de yukarıya çekmeye gerek yok ya.
1: Abi sıkıldık
0: yani,
1: bir daha.
0: Abi ben futbolu izlemek istiyorum.
1: Vallahi
0: ya.
1: Sıkıldık.
0: Greenwood'u izlemek istiyorum. Osimhen'i izlemek istiyorum. Sané'yi izlemek istiyorum. Ben yeni sezonda Yasin Kol'u konuşmak istemiyorum abi. Barış Göktürk'ün bu saçma sapan hareketlerini konuşmak istemiyorum.
1: Katılıyorum yani. Zaten yeterince gergin, futbol dışında her şeyini konuştuğumuz bir lig var. Daha başlamadan bunlara ben de gerek olmadığını düşünüyorum abi. Aynı fikirdeyim. Ferhat Bey desteğini göstermiş. Çok teşekkür ediyoruz kendisine. Galasport seni düzeltmiş. Yakup Bey her yayın aynı yanlış bilgiyi veriyorsun. Osimhen ligde 15 Icardi ise 14 gol attı. Israrla aynı yanlış tekrarlıyorsun. Kaya ile beraber demiş.
0: Ya bir şey diyeceğim. Osimhen... Osimhen 27 yaşında abi. Icardi 32 yaşında, anladın mı?
1: Şey aradaki o bir gollük fark Icardi daha fazla atmış gibi geliyor değil mi insana? Bir de çok eleştirildiği bir sezonda özellikle.
0: Kesinlikle.
1: Şunu da sorayım abi son olarak. Yavaş yavaş da toparlayalım. Senin de çıkman gerekiyor biliyorum. Şimdi bu yabancı kuralı değişmedi. Galatasaray yönetimi bununla alakalı bir baskı yaptı ama değiştirtemedi günün sonunda. Burada yönetimi eleştirir misin bu konuyla alakalı?
0: Bir
1: bu
0: şey
1: da başarısız buluyor musun?
0: Yok, ben yönetimi burada eleştirmiyorum. Yönetim burada elinden geleni yaptı ama Kulüpler Birliği toplantısına girip bu kuralın değişmesi için orada oy birliğiyle karar çıkmasına rağmen sonradan 6 kulüp Türkiye Futbol Federasyonu'na bu kuralın değişmemesi için başvuruda bulundu ve değişmedi. Bu saatten sonra Fenerbahçe bu kuralın değişmesi için bence baskı yapacak. Ama Galatasaray da bu saatten sonra bu kuralın değişmesini istemiyor abi. Bütün planlamasını bu kural üzerinden yapıyor.
1: Ben denedim. Değiştirmiyorsunuz. Planlamamı bu şekilde
0: aynen öyle.
1: Yapıyorum.
0: Bu saatten sonra da Fenerbahçe
1: değil.
0: İstediği için bu kural değişirse abi, ki bunu bu federasyon yapabilir abi. Ben bu federasyondan bunu bekliyorum. Çünkü Fenerbahçe istediği için bu lige yabancı hakem geldi.
1: Abi Fenerbahçe belki daha doğru stratejilerle TFF'yi ikna edecek. Belki Galatasaray yönetimi değiştirtememiştir.
0: Bir şey diyeceğim. 10 gün önce gitseydin. Anladın mı? Sen şimdi belki Kante'yi göndermek zorunda kalacaksın. Bu yabancı kuralından dolayı. Talisca'yı göndermek zorunda kalacaksın. Asensio.

0: Asensio gitmek istiyormuş. Galatasaray'ın da bir 10 numaraya ihtiyacı var, biliyorsun değil mi?
1: Ben Asensio'nun gitmek istediğini düşünmüyorum ya.
0: Bilmiyorum ya, böyle içimden geçiyor ama dile getiremiyordum. Şu an aklıma geldi,
1: bir
0: biliyor
1: bilgi
0: musun?
1: mi bu?
0: Yok, bilgi değil. Bilgi değil. Ama ben Galatasaray'ın Asensio'ya hayır diyeceğini sanmıyorum. Geçen
1: Asensio'ya
0: sezon bana
1: demezsin.
0: sorduğunda Fenerbahçe'den hangi oyuncu istersin diye Asensio'yu isterdim abi. İyi Asensio bu ligde her türlü iş yapar.
1: Çok
0: Ki
1: fark yaratan bir oyuncu.
0: Fenerbahçe'nin de Aziz Yıldırım yönetiminin de Asensio'yu falan bırakacağını asla
1: Bence
0: düşünmüyorum.
1: de Aziz Yıldırım bir şekilde bağlar yani Asensio'yu. Çünkü
0: İkna
1: takımın
0: eder.
1: en önemli oyuncularından biri. Peki. Abi teşekkür ediyorum. Ağzına sağlık. Var mı eklemek istediğin?
0: Yo, ben teşekkür ederim. Yayının tekrarını izleyecek kişilere de çağrımız olsun. En azından yayını beğenirlerse, aynı zamanda Digi Futbol'a abone olurlarsa seviniriz. Galatasaray gündemine dair sıcak gelişmeleri en azından aktarmaya çalıştık. Ben bundan sonra Galatasaray transfer gündeminin biraz daha hareketleneceğini düşünüyorum. Evet, burada taraftarın eleştirisi var. Büyük ölçüde haklı olduklarını da söyledim burada. Icardi mevzusu ve geciken hamlelerden dolayı. Ama Galatasaray yönetiminin de kafasındaki oyuncular hep Şampiyonlar Ligi seviyesinde A plus oyuncular. Bu transferler de kolay gerçekleşmiyor. Transfer dönemi bittiğinde yine transfer şampiyonu Galatasaray olacak. Bunu da buradan şimdiden söyleyeyim.
1: Peki. Çok teşekkür ederim. Ağzına sağlık
0: Senin de
1: abi.
0: ağzına sağlık. Teşekkürler.
1: İzleyenlerimize teşekkür edelim. Sonraki programlarda görüşmek üzere. Hoşça kalın.
2: Kim ne dedi?
3: Radyo Gol. Türkiye'nin en genç spor radyosu.
2: Bu bir tekrar yayındır. Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.

0: Mutlu günler, mutlu hafta sonları sevgili Radyo Gol dinleyicileri. Ben Göksel'in Çağrı Saraç, Ortaya Karışık programında sizlerle birlikteyim ve hemen programımıza başlıyoruz. Eralp Isı hattımızda, hemen ilk konuğumuzla başlıyoruz. Eralp, hoş geldin.
1: Merhaba Göksel'in, tekrardan hoş bulduk.
0: Dünya Kupası'nda heyecan devam ediyor. Çeyrek final aşamaları da tamamlandı. Yarı finaller belli oldu ve dün sabaha karşı saatlerde Arjantin uzatmalara giden karşılaşmada İsviçre karşısında 3-1 kazandı. Lionel Messi bu kez gol atmadı ama asist yaptı ve Arjantin adını yarı finale yazdırdı. Nasıl değerlendiriyorsun karşılaşmayı?
1: Evet, aslında Arjantin açısından gruptan sonraki karşılaşmalara bakarsak efor olarak burada final yolunda diğer takımlara göre daha fazla yorulduğunu söyleyebiliriz. Burada hem İngiltere'ye göre, keza İngiltere'de dün akşam yine uzatmaları oynamış olsa bile, yani Arjantin'in buradaki yarı final yoluna baktığımız zaman yani hem diğer takımlara göre daha kısıtlı bir kadroları vardı, hem de yani burada hem Demokratik Kongo karşılaşması uzatmalara gitti. İşte Mısır karşısında maçlar ne kadar uzatmalara gitmemiş olsa bile harcanan efor ve dün akşam da baktığımızda yine 120 dakika süren bir karşılaşma, Arjantin'in özellikle yani performans anlamında çok düştüğünü söyleyebiliriz. Bence bu karşılaşmaların bu kadar yüksek tempoda geçmesi Arjantin'de her turlar ilerledikçe bir nebze olsun güçsüzleştirmeye devam ediyor bu kısıtlı kadro kalitesi yüzünden. Dün akşam da yine buna benzer bir tablo vardı. Evet, Arjantin karşılaşmaya iyi başladı diyemeyeceğim. Çünkü özellikle Arjantin'in golüne kadarki sürece bakarsak, yani ilk 10 dakikalık süreçte bence Murat Yakın burada Arjantin'i çok iyi analiz etmiş ki yani ön alan baskısıyla beraber burada Arjantin'i kırmayı başarmışlardı kornerden gelen gole kadar. Yani gerçekten inanılmaz bir ön alan baskısı sundu burada İsviçre bize ilk dakikalarda. Ama tabii Arjantin'in golünden sonra karşılaşma özellikle ilk yarıda birazcık rölantiye bağlandı diyebiliriz. İkinci yarıda daha sonrasına gelen İsviçre golü bence burada Arjantin'in planlarını tam bozacaktı ki Embolo'nun gördüğü kırmızı kart, ki yani çokça tartışılabilecek bir pozisyon. Ben yani kuralı tam olarak bilmiyorum ama ya hayatımda ilk defa bir VAR'ın uyarısıyla gelen sarı kart gördüm. Yani VAR'ın normalde sarı karta karışıp karışamadığını tam net bir şekilde bilmiyorum ama yani VAR'ın hayatımıza girdiğinden beri ilk defa bir VAR uyarısıyla sarı kart gören bir oyuncu gördüm. O yüzden de bence tartışmaya açık bir pozisyondu. Yani tabii ki burada İsviçre'nin 10 kişi kalması karşılaşmanın kalan dakikalarında burada Arjantin'e yine bir şans doğurdu diyebiliriz ki uzatma dakikalarında gelen hem Alvarez'in hem de Martinez'in golleriyle beraber de karşılaşmayı uzatma dakikalarının sonunda kazanmayı başararak İngiltere'nin rakibi olmayı başardı burada Arjantin.
0: Ve tabii az önce bahsettin Embolo'nun atılışı. Daha önce tabii turnuvada uygulandı yeni bir kural bu da. Paredes eğer o pozisyonda sarı kart görmeseydi pozisyona bakılmayacaktı ama Paredes sarı kart gördüğü için bakıldı pozisyona. Ya şeyi çok gördüm mesela, Ersin abi de öyle bir şey yazmıştı, Ersin Düzen. Hakem bu gözyaşları senden çıkacak falan Embolo'nun. Ben ya bu kadar duygusallığa anlamıyorum yani. Ağlıyor tamam da kendi hatasını ağlıyor zaten. Ve ne yapsın hakem, bu seferlik tamamdır. Hani kırmızı kart görmen gerekiyor ama affettim seni, çok tatlı adamsın deyip geçecek değil yani, futbol oynuyoruz.
1: Ya bir de şöyle bir şey var. Madem böyle bir kural gelmiş, o kuralı uygulandığı için ya burada neden hakem cezalandırılsın ki, ya da neden burada Arjantin üzerinde bir ah oluşsun? Onu çok fazla anlamadım. Ya burada öyle, tamamen oyuncunun kendi hatası. Yani yaptığı hareket tamamen aldatmaya yönelik bir hareket. Orada Paredes'in herhangi bir müdahalesi olmadan kendisini yere atıyor zaten. Burada hakem en başta kararı vermesi gerekirdi. Yani Embolo'yu görmediği için zaten Paredes'e sarı kart gösteriyor. Daha sonrasında VAR'ın uyarısıyla işler bu noktaya geliyor. O yüzden ya burada çok fazla Embolo'nun işte gözyaşları sizden çıksın falan gibi bir durum olduğunu çok fazla düşünmüyorum.
0: Zaten şöyle bir şey var. O zaman tutarlı olacaksınız. Bunu diyorsanız gideceksiniz. Diyeceksiniz ki o Paraguay maçında da Almiron kuralı için, ya adamın ne dediği belli değil. İşte hani yani yeni bir kuraldı, adam bilmiyordu, alışmamış daha falan deyip Almiron'u savunacaksın orada da.
1: Ya sonuçta yeni de olsa bir kural gelmiş burada değil mi? Önceki turnuvalarda olmaması bir şeyi değiştirmiyor. Yani burada hem oyunculara hem hakemlere zaten turnuva öncesinde bir seminer düzenlenmiyor mu? Yani bunlar yeni kurallar kardeşim. Ayağınızı ona göre denk alın. Bundan sonraki süreçte bunlar bu şekilde cezalandırılacak diye en azından ben bir seminer geçildiğini düşünüyorum. Hem oyunculara karşı hem de yeni kurallar neticesinde hakemlere karşı buna dikkat edin diye. Ya o yüzden burada evet oyuncunun aklına kalmayabilir ama bunun bütün kurallar yani yeni gelen bütün kurallar zaten oyunculara kitapçık halinde söyleniyor seminerlerde. Ardından da zaten kendileri bu konuda daha da bilgi sahibi oluyorlar.
0: Peki bir diğer tarafta tabii Julian Alvarez maçın kilidini açan isimdi gerçekten. Alvarez'e nasıl bir parantez açarsın?
1: Evet baktığımız zaman yani Messi dışında çok formsuz bir Arjantin vardı turnuvanın bu safhasına kadar. Özellikle hücum performansı konusunda yani 2022 Dünya Kupası'nda Messi'nin en büyük yardımcısı Di Maria'ydı. Ancak bu turnuvada Di Maria gibi bir yardımcı olmaması Messi'ye özellikle sosyal medyada da çokça tartışıldı burada. Özellikle işte bir yıldız 10 asker tabirleri üzerinden ya burada tabii ki beklentiler Alvarez'in üzerindeydi. O Di Maria'nın yaptığı işleri bu turnuvada Alvarez'in yapması bekleniyordu. Ancak turnuvanın bu safhasına kadar nispeten tutkun bir Alvarez gördük ki yani geçtiğimiz sezonuna da bakarsak Atletico Madrid'de özellikle iyi bir sezon geçirdi ki yani belki de bir transfer yapacak ve Barcelona'ya gidecek bu turnuvanın ardından. Yani kendisi zaten grup maçlarının ardından da böyle bir transfer beklentisinin olduğundan bahsetmişti. Ama turnuvadaki performansına bakarsak özellikle geçtiğimiz sezon içerisindeki Alvarez'i aratan bir performanstı. Ta ki dün geceye kadar hatta sabaha karşıya kadar attığı golle bence tekrardan o Alvarez'i bizlere gösterdi ki yani burada Arjantin tekrardan bir şampiyonluk yaşamak istiyorsa bu tip bireysel performanslara da ihtiyacı var. Yani Messi sizi bir yere kadar taşıyabilir. Çünkü rakiplere baktığımız zaman yani çok formda bir Bellingham ve İngiltere geliyor. İşte diğer tarafa bakıyoruz. Lamine Yamal'lı İspanya var. Diğer tarafında işte çok formda bir Fransa var ki yani Los Galacticos seviyesinde bir Fransa. O yüzden de eğer Arjantin burada tekrardan kupaya uzanmak istiyorsa bu tip bireysel performanslara kesinlikle ihtiyacı var. Yani Alvarez'den bu ekstra katkıyı İngiltere karşısında da görmesi gerekiyor bence Arjantin'in. Hatta finale çıkarsa burada İspanya-Fransa eşleşmesinin galibiyle oynayacak. O karşılaşmalarda bu tip yani ekstra performanslar Arjantin'e gerekiyor. Eğer bu tip ekstra performanslar gelmezse zaten yani kupaya uzanması da şu an itibariyle bana kalırsa çok zor Arjantin'in.
0: Peki bir diğer karşılaşmada İngiltere ve Norveç arasındaydı. Uzatmalara giden bir başka karşılaşma. Bellingham'ın iki golü ve Sheldorp'un harika golü ama yeterli olmadı Norveç için. Alexander Sørloth özelinde gerçekten büyük eleştiriler var. Bu

0: Ondan sonra Lotus tabii eleştirileri hak ediyor ama bir kanat oyuncusu değil ve kanada hapsediliyor Norveç'te. Nasıl değerlendiriyorsun?
1: Evet, ben Norveç'in formasyonunu baştan hatalı buluyorum. Yani burada Sherlock dediğimiz adam net bir pivot santrafor. Burada kanada hapsedilecek ya da işte çizgiye basıp top sürebilecek meziyetlere sahip bir oyuncu değil. Ha, burada pozisyonu aklıma geldi şu anda. Pozisyonda bence Haaland'a pas vermesi gerekirdi kesinlikle. Ama oyuncu da burada kendisini göstermek istiyor. Özellikle suskun bir turnuva geçirdi kendisi de. O yüzden burada üstündeki baskıyı en azından atmak için gol atmak istedi. Ama burada savunmada yerleşince zaten pozisyondan sonuçsuz ayrıldı Norveç. Yani dediğim gibi orada kesinlikle Haaland'a pas vermesi gerekirdi. Haaland'a pas verdiği takdirde bence Haaland çok rahat bir şekilde golü atabilirdi. Ve o pozisyon gol olsa maç 2-0 olacaktı. Burada İngiltere'nin işleri ciddi derecede zorlanacaktı kalan dakikalarda. Ama yani bunların hepsi tamamen varsayım. Sherlock orada pas vermedi. Kendi vurmayı tercih etti ve ardından da İngiltere 2 gol buldu Bellingham'la beraber. Üst tura çıkan isim oldu İngiltere. Ya burada İngiltere'nin ilk golünde aslında Göksel'in bilmiyorum gördün mü sosyal medyada topun kamera şeyine çarptığı söyleniyor. Kamera kablosuna evet, çarptığı gördüm. Söyleniyor ki yani sosyal medyada pozisyonun tekrarını izleyince de hakikaten bir topta yön değiştirme var. Yani FIFA da bu konuda açıklama yaptı aslında. Topun sensörlerine baktığımızda topa herhangi bir şey değmiyor dedi. Ama ya pozisyona baktığımız zaman ya sanki top ya erken bir şekilde iniyor yere. Ardından da Bellingham'ın golü geldi zaten o pozisyonda. Maç 1-1 oldu. İkinci yarıda Norveç tekrardan gol buldu. Ancak VAR incelemesi sonucunda pozisyonda faul olduğu neticesinde gol iptal edildi. Ardından gelen Bellingham golü de zaten uzatma dakikalarında maçın skorunu tayin etti İngiltere adına.
0: Ama burada eldeki tek veri de topun titreşim verisi olduğu için yani ona inanmaktan başka bir çare yok ki. Yani geri kalan her şey komplo teorisyenliği oluyor.
1: Evet, senin de söylediğin gibi aslında. Yani benim aklıma da ilk Fenerbahçe Galatasaray derbisi geldi. Burak Yılmaz'ın bir aşırtma şutu vardı. Yani yine benzer bir pozisyonda topun havada sektiği söyleniyordu. Yine benim aklıma da ilk o geldi aslında bu pozisyonlardan. Tabii o zamanlar yani bahsettiğim olay 2012 olması lazım ya da 2013 olması lazım. Yani bundan neredeyse 14-15 sene önceki bir pozisyon. Tabii ki aynı teknolojilere sahip değiliz. Yani topun verisini de açıkladı burada FIFA ve topa hiçbir şeyin değmediğini söyledi. Yani tabii ki de burada güven kaynağımızın bu olması gerekiyor. Çünkü yani elde alabileceğimiz başka bir veri yok bu konuda.
0: Peki bir diğer tarafta da tabii ki diğer çeyrek final aşaması turnuvanın yani ağacın diğer tarafına baktığımızda yarı final belli oldu. İspanya ve Fransa karşı karşıya gelecek. Tabii o eşleşmeleri de konuşacağız ama öncesinde çeyrek finalleri konuşmaya devam edelim. Fransa-Fas mücadelesinde Saibari'nin sakatlığı sonrasında Fas iyice gardı düşmüş bir hale almıştı ve Fransa Paraguay'a nazaran daha kolay geçti Fas engelini. Nasıl değerlendiriyorsun?
1: Evet, Paraguay birazcık psikolojik üstünlüğü saha içerisinde almaya çalışmıştı ki yani karşılaşmada şiddet dozu da bir hayli artmıştı aslında Paraguay-Fransa karşılaşmasında. Tabi burada Fas birazcık Paraguay'a nazaran saha içerisinde maçı kazanmak isteyen bir ekip. Bunu önceki turlarda hem Kanada eşleşmesinde hem de Hollanda eşleşmesinde görmüştük zaten. Ki bir önceki Dünya Kupası'nda zaten en büyük sürprizlerinden birisiydi Fas'ın üst turlarda yer alması. O yüzden bu turnuvada aslında daha oturmuş bir Fas'la beraber tekrardan aynı başarıyı bekliyorlardı ki yani karşılarına turnuvanın en büyük favorisi Fransa çıkana kadar. Yani yine iyi dayandılar Göksel'in bence ilk yarıda. Yasin Bono penaltıyı da kurtardı. Tabi o penaltı pozisyonunda o bekleme süresinin artması bence Mbappe'yi de ciddi derecede etkiledi diyebiliriz. Onun ardından da zaten ikinci yarıda gelen Fransa golleriyle burada Fas engeline nispeten kolay geçmiş oldu. Yani ben karşılaşma öncesinde ya Fas'ın en azından biraz daha diş geçirebileceğini düşünüyordum Fransa'ya. Yani her ne kadar turu Fransa'nın geçeceğini düşünsem de yani Fas'tan yine birazcık daha iyi bir performans bekliyordum. Ama senin de söylediğin gibi Saibari'nin sakatlığı burada Fas'ın da bütün planlarını bozdu diyebiliriz. Yani Fransa dediğim gibi az önce bu turnuvanın zaten en büyük favorisi. Yani herhangi bir eleme turunda elenseler turnuvanın en büyük sürprizi olacak bir takım zaten. O yüzden burada Fas'ı da nispeten kolay göstermesi Fransa'da çok büyük bir sürpriz olmadı bana kalırsa.
0: Ve bir diğer tarafta da tabii Belçika-İspanya mücadelesi. Belçika ABD maçındaki oyununu oynasa belki farklı şeyler olabilirdi ama ya şunu görüyoruz.

0: Kolombiya belki de bu akşam yarı finale yükselecekti yani, o karşılaşma o kadar korkak oynamasalar. Çünkü her zaman Arjantin'e ters gelen bir takım olmuştur Kolombiya. Sen de çok güzel özetledin burada aslında mevzuyu. Yani Belçika kendi oyununu oynamaya çalışsa, yani sen de az önce bahsettin, önceki turlardaki performansını yansıtmaya çalışsa burada belki de bir şansı olabilirdi, ama tamamen İspanya'ya odaklı bir oyun planı seçti burada Belçika milli takımı. Bunun sonucunda da gelen Merino golüyle turnuvaya veda ettiler. Yani bu sonucu herhalde en çok Beşiktaşlar sevinmiştir Trossard meselesinden dolayı. En azından o mevzu artık kesinlikle kazanacak siyah beyazlar adına. Yani karşılaşmaya gelecek olursak, bence İspanya iyi başladı karşılaşmaya. Ardından beklemediği bir gol yedi bana kalırsa İspanya. Burada Belçika'nın skoru 1-1'e getirmesi bence Dele Fuente'nin de bütün planlarını bozdu. Çünkü bence bunu beklemiyordu. Yani karşılaşmayı daha kolay kapatabileceğini düşünüyordu bence İspanya burada. Ama gelen golle planları bozuldu diyebiliriz. Ama 1-1'in ardından da yine nispeten çok sönük bir Belçika performansı izledik. Yani burada galibiyete ulaşabileceği ya da turu geçebileceği pozisyonları yakalayabilirdi. Ama ya bu korkak oyun yüzünden Belçika adına konuşuyorum, maalesef tur kapısı aralanmadı ki. Yani bir önceki turunda zaten kahramanı Merino yine son dakikalarda sahneye çıktı. Portekiz'in ardından burada Belçika'yı da son dakika golüyle yıkmayı başardı ve burada Fransa'nın rakibi oldu İspanya.
1: Ve yarı finallere baktığımızda Fransa, İspanya nasıl değerlendiriyorsun? Ya bir Avrupa klasiği, keyifli bir mücadele.
0: Evet, yani aslında geçtiğimiz sezona bakarsak burada İspanya'nın çok sansasyonel bir skorla galibiyeti var Fransa'ya karşı, ama şartlar asla aynı değil. Yani Fransa bu turnuvaya turnuvanın en büyük favorisi olarak geldi. Hem oynadıkları oyun hem de yani kadro kalitesi olarak hakikaten inanılmaz alternatifli bir kadro. Hücum açısından bakarsak yani bana kalırsa rakibi olmayan bir milli takım kadrosu Fransa. Burada da zaten İspanya karşısında bence karşılaşmaya favori olarak çıkacaklar ve erken dakikalarda bir gol bulursa Fransa burada çok farklı bir skor da görebiliriz. Çünkü yani en son Euro'yu kazanan İspanya'dan şu an için bana kalırsa eser yok. Yani o İspanya performansının gerisinde bir İspanya görüyoruz bu turnuvada. Her ne kadar yarı finale çıkmış olsalar da. Yani benim burada tercihim tabii ki Fransa olacaktır. Yani kupa için de zaten en büyük aday bana kalırsa Fransa. Ama ya burada İspanya'da eğer Fransa'ya diş geçirmek istiyorsa burada işler birazcık da Lamine Yamal'a kalıyor. Lamine Yamal'ın performansı bence burada ana etken olacaktır İspanya'da. Eğer ki Yamal da önceki turlardaki gibi o istediği performans sergileyemezse ve formsuz bir grafik sergilerse burada Fransa bence İspanya'yı kolay gösterebilir.
1: Bir diğer eşleşmede İngiltere ve Arjantin nasıl değerlendirirsin?
0: İki yorgun takım sahaya çıkacak çünkü baktığımızdan dün geceki karşılaşmaları iki karşılaşmada uzatmalara gitti. Burada konuşmamızın başına da belirtmiştim. Özellikle Arjantin harcadığı efor yüzünden çok fazla zorlanıyor karşılaşmanın ilerleyen dakikalarında. Yani o yüzden de burada İngiltere'ye karşı bence erken gol bulmaları gerekiyor. Hatta erken iki gol bulması gerekiyor. Çünkü Arjantin açısından her zaman 1-0 tehlikeli bir skor. Yani bunu hem Demokratik Kongo karşısında hem de dün akşam İsviçre karşısında bir kez daha gördük. Yani 1-0'ı iyi oynayabilen bir takım değil Arjantin. O yüzden burada yani minimum iki gol bulması gerekiyor ki karşılaşmanın ilk yarısında özellikle ikinci yarıya rahat şekilde başlasın. Ama bunun da çok kolay olacağını düşünmüyorum. Çünkü karşılarında özellikle formda bir Bellingham'la beraber formda bir İngiltere milli takımı var. Burada Harry Kane'le beraber kendisini çok iyi tamamlayan bir oyuncu oldu. Özellikle dün akşamki karşılaşmada Harry Kane gol atmasa da özellikle bağlantı yollarında ne kadar kaliteli bir forvet olduğunu bizlere bir kez daha gösterdi. Yani dediğim gibi Göksel, eğer ki Arjantin karşılaşmanın ilk dakikalarında bir gol bulamazsa burada turun favorisi bana kalırsa İngiltere olur. Yani zaten hem kadrolara hem de oynadıkları oyuna da bakınca İngiltere'nin bir tık daha önde olduğunu herhalde varsaymamız çok güç olmaz diye tahmin ediyorum. Çünkü ya Arjantin gerçekten grup karşılaşmalarına çok kolay bir şekilde geçti. Ama yani gruptan sonraki maçlarına bakınca Demokratik Kongo olsun, Mısır olsun, dün akşamki İsviçre karşılaşması olsun, hakikaten çok zorlandılar. Yani kendilerinden beklenmeyecek seviyede zorlandılar. O yüzden de yani burada artık Arjantin'in pili bitmiş de olabilir.
1: Yani kesinlikle, ama ya şu aşamadan sonra yarı finale kadar ki Messi'nin o yan parçaları az önce de belirttin. Di Maria.

0: mesela bu katkıyı verebilen isimler olmadığını varsayarsak, yani Arjantin'in buraya kadar gelişi bence büyük bir başarıydı ki yani 38-39 yaşındaki bir adamın boy krallığından bahsediyoruz.
1: Ben şeye de çok fazla anlam veremiyorum Gökhan. Yani elinde çok formalı bir Niko Paz var. Yani sen bu oyuncuyu da vermedin turnuvada. Yani anlamıyorum Gökhan. Burada aslında ofansif katkı sağlayacak isimlere yönelmesi gerekiyor Scaglione'nin. Özellikle orta saha kurusunda hiç beğenmiyorum. Yani kanatsız tamamen 4 tane kesici orta saha ile çıktı. İşte burada McAllister, Enzo Fernandez, De Paul ve Paredes ile beraber. Yani burada en azından biraz daha ofansif oyunculara yer vermesini beklerdim ama yani Niko Paz'ı hiçbir oyun planında kullanmadı Scaglione. Buna da cidden çok şaşırdım yani turnuva genelinde. Yani bence en azından dün akşam değerlendirmesi gerekiyordu Niko Paz'ı.
0: Kesinlikle Scaloni'nin ben de iyi bir turnuva geçirdiğini düşünmüyorum. Yani ama Niko Paz'da da aynısını görecektik muhtemelen. Şöyle bir şey var Arjantin'de. Biraz gerginlikten sanıyorum sorumluluk alabilen oyuncu sayısı çok az. Çünkü Julian Alvarez de dünkü golün yani öncesinde çok kötü bir performanstı. Turnuva genelinde de öyle. Lautaro'dan aynısını görüyoruz. Almada ne yaptığı belli değil. Yani hiçbir oyuncu kendi performansını düzgün bir şekilde gösteremiyor. Ve bu da Arjantin'i yaralıyor. Messi yalnız kalıyor. Hatta Messi'den sonra en çok sorumluluk alan ve artı yazan isim Leandro Paredes herhalde.
1: Yani kesinlikle katılıyorum söylediğine. Paredes zaten Mısır eşleşmesinde de turu getirebilecek müdahalelerden birisine yapmıştı uzatma dakikalarına yanlış hatırlamıyorsam 90+3. dakikada. Dün akşam da yine iyi bir orta saha performans sergiledi ama yani burada senin söylediğine çıkıyor iş biraz. Messi dışında sorumluluk alan bir oyuncu yok. Sorumluluk alabilecek birçok oyuncusu olmasına rağmen hiçbir şekilde o sorumluluğu asla almıyorlar. Yani hücuma bakıyoruz. Lautaro Martinez'in var. İşte Julian Alvarez'in var ama yani bu oyuncular dün akşama kadar çok kısır bir turnuva geçirdi.
0: Peki buradan transfer sürecine geçelim. Transfer sürecinde Trabzonspor durmak bilmiyor gerçekten. Prestiani Aral Şimşir'den sonra gelen hamle.
1: Yani herhalde bu transfer döneminin şu ana kadarki en iyi takımı Trabzonspor. Özellikle Aral Şimşir hamlesi benim çok şaşırdığım ve ya hakikaten de ligimize geldiği için çok mutlu olduğum bir isimdi. Geçtiğimiz sezon Danimarka'da yılın oyuncusu seçilmişti zaten Aral Şimşir ve gol katkısına bakarsak ikisinde de çift taneleri görmüş bir oyuncuydu. Yani burada Trabzonspor'un özellikle aldığı bedele de bakarsak bence çok büyük bir transfer başarısından bahsedebiliriz burada Aral Şimşir'in Trabzonspor'a gelmesi hakkında. Yani onun ardından Prestiani'nin ismi de geldi.
2: Göksel'in çağrısı araçla ortaya karışık devam edecek.
3: Radyo Gol. Türkiye'nin en genç spor radyosu.
2: Göksel'in çağrısı araçla ortaya karışık devam ediyor.
1: Turnuva başlamadan önce Cabral gelmişti Trabzon'a. Cabral da zaten Arjantin karşısına attığı harika golle hatırlıyoruz. Yani burada hakikaten Trabzonspor yani böyle kağıt üzerinde yıldız değil ama yani gerçekten görev adamı isimlere gidiyor ve bu isimlerden bence yeni sezonda da ciddi katkı alacaklar. Burada forvet konusunda da Arokodare ismi geçiyor Wolverhampton'dan. Yani onu da alırlarsa bence ya tekrardan bir Onaçu performansı izletebilir bizlere. Yani bizim ligimizde her zaman yani uzun boylu pivot santrafor iş yapıyor ve Fatih Tekke de burada pivot santraforları ne kadar iyi işleyebildiğini biliyoruz zaten. Özellikle geçtiğimiz sezonki Onaçu performansının ardından kendisi gol kralı olmuştu Şomorodov'la beraber. O yüzden burada eğer Arokodare ismini de bitirebilirse Trabzonspor yani yeni sezon açısından da hakikaten yani iddialı bir kadroyla girecekler gibi duruyor sezona.
0: Tabii Beşiktaş da hareketli bir transfer dönemi geçiriyor. Takıma gelen isimler var. Doğan Alemdar, Alexander Nübel, öne çıkan isimler Salih Özcan. Trossard konusu da bitmeye yakın ama bir forvet eksiği hala Beşiktaş'ta var. Beşiktaş'ın hangi isimlere yöneleceğini düşünüyorsun? Çünkü Vlahovic olmayacak gibi.
1: Ya senin de söylediğin gibi Vlahovic olmayacak gibi. Burada en büyük aday Lukaku ama Lukaku'nun da en büyük soru işareti yani geçtiğimiz sezonki sakatlıkları. Yani neredeyse tam bir sezon kaçırdı geçtiğimiz sezon. Bu sene evet Belçika milli takımıyla iyi bir performans sergiledi ama oyuncuya baktığımız zaman yani 90 dakika çıkartabilecek bir kondisyonda olmadığını bence bu turnuvada bir kez daha gördük ki zaten son turlarda da De Ketelaere kendisine formayı aldı burada Lukaku'dan. Ya Beşiktaş'ta evet bir forvet beklentisi var ama Beşiktaş burada acele etmeyecek forvet konusunda. Ya bunun da en büyük sebebi Yang Yuo. Ya yani o yüzden böyle Beşiktaş'ın haldır haldır forvet arayışına girme gibi bir durumu yok. Eğer ki Vlahovic olsaydı ki yani şu an için süreç olumsuz gibi duruyor. Yani oyuncu Türkiye'ye sıcak bakmıyor. Beşiktaş her ne kadar kendisinin yani hem imza bedeli hem de maaş beklentisi olarak taleplerini karşılıyor olsa da bu transfere sıcak değil Vlahovic. En azından şu an için Türkiye Ligi'ne sıcak bakmıyor. O yüzden de ya Beşiktaş şu anda forvet konusunda birazcık frene basmış vaziyette. Burada Yang Yuof olduğu için en azından Beşiktaş birazcık fırsat transferi kovalayacak gibi gözüküyor Göksel'in. Onun dışında Trossard Beşiktaş adına bence çok önemli bir hamle oldu. Yani ligimizde çift yani gol asist katkısı sağlayabilecek bir oyuncu. Çift taneleri çıkacak bir oyuncu bana kalırsa. Ki geçtiğimiz sezon Arsenal'in Premier Lig şampiyonluğunda da en önemli 3 oyuncusundan biriydi bana kalırsa Leandro Trossard. O yüzden ya burada oyuncunun maliyetine bakmaksızın bence Beşiktaş'a çok ciddi bir katkı sağlayacaktır. Artık sadece resmi sözleşmeyi imzalaması kaldı Trossard'ın da. Belçika'nın Dünya Kupası'na elenmesinin ardından artık Beşiktaş da kendisini bu hafta içerisinde İstanbul'a davet edecektir diye düşünüyorum. Artık resmi sözleşme imza atması için. Kaleci konusu Beşiktaş iki iyi kaleci transfer etti. Hem Doğan Alemdar hem de burada Alexander Nübel'i transfer etti. Nübel'e bakarsak Stuttgart'ta iyi bir dönem geçirdi.
0: Harikaydı. Stuttgart'ın
1: özellikle Bundesliga'da sen daha iyi bilirsin zaten yani maçlarını anlattım birçok kez. Yani özellikle ligde 3. olduğu sezona bakarsak Nübel de o takımın bel kemiklerinden birisiydi. O yüzden ya Beşiktaş'ın en azından Temmuz ayı içerisinde yani Temmuz'un başı itibariyle bu tip bir kaleci transfer etmesi bana kalırsa bir transfer başarısıdır. Ki yani oyuncunun alacağı maaşa ve bonservise de bakarsak yine bir burada transfer başarısı olduğunu söylememiz bence çok güç değil. Beşiktaş kalesine iyi bir ekleme yaptı bence. Beşiktaş son yıllarda kaleci konusuna çok çekmişti. Özellikle Erçin Destanoğlu'nun ve Mert Günok'un düşen performansı burada savunma kurgusunu da ciddi derecede etkiledi. O yüzden ben Alexander Nübel transferini çok değerli buluyorum. Yani Nübel'in eksileri var mı? Kesinlikle var. Yani burada bence oyuncu evet birebir de çok iyi bir oyuncu. Gelen şutları karşılama konusunda çok iyi bir oyuncu. Ama ayak kalitesi beklediğimiz kadar iyi bir futbolcu değil. Ama yani şu an için geriden oyun kurma önemli değil. Beşiktaş'ta tutanım iyi olması önemli. O yüzden de bence Alexander Nübel de iyi bir ekleme oldu Beşiktaş tarafına.
0: Ki ya Beşiktaş iki kaleci hamlesi beklemiyordum ben yani sadece Doğan Alemdar alınsa bile ben yani uygun bulurdum mesela.
1: Evet Doğan da iyi bir kaleci baktığımız an evet Başakşehir'de burada yedek kaldı ama baktığımız an tavanı yüksek bir kaleci. Ren'e gitmişti yanlış hatırlamıyorsam Kayseri Spor'un ardından ben Ren'de kalacağını düşünüyordum ama tabii ki tutunamadı orada. Ardından ligimize tekrardan döndü. Yani yaşı da daha genç. Göksel'in yanlış hatırlamıyorsam ya 21 ya da 22 yaşında olması lazım. O yüzden ya bu potansiyelini kullanırsa da ilerleyen yıllarda bence Beşiktaş'ın as kalecisi de olabilir Doğan Alemdar. Yani yani yarın bir gün Beşiktaş'ın as kalecisi olarak Doğan Alemdar'ı görürsek Nübel'in ardından ya ben asla şaşırmam bu konuya.
0: Ersin Destanoğlu da bu arada ilginç bir hamle El Cazeera ile anlaştı. Hiç beklemediğim bir hamle.
1: Evet kesinlikle benim de hiç beklemediğim bir anda yani dün görünce de bir ekrana bir iki saniye böyle baktım yani bir şoka uğradım. Çünkü oyuncu konusunda hem Premier Lig'den hem de İspanya Ligi'nden teklifler olabileceği konuşuluyordu. Ama ya Erçin'in burada tercihi Birleşik Arap Emirlikleri oldu. Ya bilmiyorum Göksel'in henüz genç bir kaleci kendisi de yani 2001 doğumlu henüz 25 yaşında olan bir kaleci ki yani bir kaleci için ya önünde en az 12-13 senelik bir kariyer olduğunu varsayarsak burada Avrupa'ya gitmesi bence kariyer açısından daha doğru olabilirdi. Ya burada Arabistan'a da gitmiyor. Birleşik Arap Emirlikleri'ne gidiyor. Ya çok fazla yakından takip ettiğim bir lig değil ama yani çok üst düzey bir lig olmadığını varsayabiliriz herhalde.
0: Ya kesinlikle. En azından Suudi Arabistan'da özellikle kaleciler daha fazla kendini gösterebiliyordu. Eduard Mendy gibi isimler burada ön plana çıkıyor ki Yasin Bono da orada Al Hilal'in kalecisi. Peki Galatasaray'daki sessizlik yani Eral ben bu sessizliği tanıyorum. Bu sessizlik yani rakipler için çok sevinecekleri bir sessizlik olmamalı bence. Çünkü yani yine yönetim eleştirileri, transferler nerede şeklinde falan bir bekleyiş var, sessizlik var. Ama ya bu sessizlikler genelde Osimhen'le, Leroy Sané'yle falan sonuçlanıyor. Ben yine Galatasaray'dan ultra bir isim bekliyorum.
1: Evet aslında geçtiğimiz sezonki süreçlere de bakarsak tabii Osimhen süreci medyaya neredeyse her gün yansıdı. Ancak Leroy Sané yani hiç kimsenin beklemediği anda resmi açıklama gelmiş bir transferdi. Galatasaray'da bence yine bu tarz bir bekleyiş var. Galatasaray doğru isimlere yönlenmek istiyor. Yanlış hatırlamıyorsam Uğurçuk bu ismi şu anda gündemdeydi orta saha için. Torreira'nın yanına Lemina yerine transfer etmek istedikleri isim. Onun dışında tabii ki yıldız transferi Galatasaray taraftarı da bekliyor haliyle. Çünkü gelecek sezon yine Şampiyonlar Ligi'nde yer alacaklar ve yani geçtiğimiz sezonki başarıları tekrar etmek isteyen bir Galatasaray var. Ya burada Bruno Fernandes ismini gördüm ama yani çok fazla ihtimal vermedim açıkça konuşmak gerekirse ama ya burada işin içinde de Galatasaray olunca asla diyemiyorsun Göksel'in yani. Ya adamlar geçen sene Sané'yi transfer etti. Ondan önceki sene Osimhen'i transfer etti. Yani o yüzden de burada yarın bir gün ne bileyim bir Bruno Fernandes hamlesi gelirse de Galatasaray tarafından hiç kimse şaşırmasın. Ki bu sene Bernardo Silva'yı da aslında kovaladılar ama oyuncunun tercihi haliyle Real Madrid oldu Mourinho faktörüyle beraber. Ama dediğim gibi yani Galatasaray'da da ilginç hamleler göreceğiz bence önümüzdeki günlerde.
0: Peki öte yandan Fenerbahçe'de Greenwood transferi artık bitti. Vedat Muriç takıma katılan isimlerden. Burada Ake konusu özellikle kimsenin beklemediği bir anda iyi bir hamle. Yani kimse hiç adını duymamış takar kendini yani. Duyuyorduk diyen yalan söylüyordur. Bir anda açıklandı. Biraz Yıldırım'ın aslında transfer politikası da budur. Yani daha önce de hatırlıyoruz mesela Greenwood olayını resmi hesap yalanladığında yani hepimiz artık Greenwood'un alındığını anlamıştık. Roberto Carlos da aynı şeyi yapmıştı çünkü Aziz Yıldırım hatırlıyoruz. Fenerbahçe'yi nasıl değerlendiriyorsun transfer anlamında ve Gornik maçına kadar Fenerbahçe'den bir başka transfer bekliyor musun?
1: Evet aslında sen çok iyi özetledin burada. Greenwood süreci eğer ki medyaya yansımamış olsaydı bence Fenerbahçe tarafından çoktan bitmiş bir transfer hamlesi olacaktı. Bence oyuncunun yani şu ana kadar gelmeme sebebi Marsilya'nın ekstra istekleri. Buradaki zaten Hakan Safi'nin anlaştığı bedelin de altında olacağı konuşuluyor bonservis bedelinin. Hakan Safi yanlış hatırlamıyorsam 50 milyon euroya anlaşmıştı Marsilya ile. Burada Sayın Aziz Yıldırım ve ekibinin 39 milyon seviyesinde oyuncunun bonservis konusunda anlaştığı söyleniyor. Bu da bence bir transfer başarısıdır. Yani Göksel'in Greenwood inanılmaz bir transfer bana kalırsa. Oyuncu hala genç bir isim ve yani son iki senedeki istatistiklerine baktığımız zaman yani bir kanat oyuncusu anlamında hakikaten de yani bir oyuncu daha ne kadar olabilir dedirten istatistikler. Yani oyuncunun geçtiğim sezonki istatistiklerine bakıyorum. Yani ne Vinicius Junior ne de Lamine Yamal bu istatistikleri sağlamış değil. Ha tabii burada lig farkını da söyleyebilir dinleyicilerimiz ama yani bir kanat oyuncusu için hakikaten çok iyi istatistikler ve yani ileride Greenwood'dan da para kazanabilir Fenerbahçe. Çünkü oyuncu hala 24 yaşında olan bir isim. Ve yani prime'i diye adlandırabileceğimiz dönemi hala yaşayan bir isim. Yani performansında herhangi bir düşüklük yok. Yani oyuncu zaten Manchester United döneminde yaşadığı sıkıntıları yaşamasa yani ailevi sebepleri yani o şiddet olaylarını yaşamasa zaten buralara düşecek bir oyuncu da değildi. Zaten Manchester United'ın şu anda herhalde hala az kanadından birisiydi Mason Greenwood ismi. O yüzden de burada Fenerbahçe bence çok değerli bir hamle yapacaktır diye düşünüyorum. Yani burada yani direkt olarak şampiyonluk hamlesi bana kalırsa. Yani Osimhen nasıl şampiyonlar direkt olarak etki ettiyse burada Fenerbahçe tarafı da en az Osimhen kadar ses getirebilecek bir hamle yapıyor ki ya Greenwood'da hala çok formda olan bir isim. Az önce de belirttiğim gibi son iki senede 46 gol atmış bir isim Göksel'in. Yani bir kanat oyuncusu açısından inanılmaz istatistikler bunlar. Burada eğer ki Fenerbahçe transferi bitirirse ki bu saatten sonra çok fazla bu transferin iptal olacağını düşünmüyorum. Yani ligimiz açısından da Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi yolu açısından da çok kıymetli bir eklem olacaktır. Nathan Ake'ye değindin. Nathan Ake resmi açıklama gelene kadar senin de bahsettiğin gibi kimsenin beklemediği bir hamleydi. Tamamen gizli bir operasyonla Fenerbahçe'nin transfer ettiği bir isimdi ki yani ben özellikle ayak kalitesi olarak da çok beğendiğim bir oyuncu Nathan Ake. Burada ben İsmail Hoca'nın yeri geldiği zaman sol stoperden ziyade sol bekte de deneyeceğini düşünüyorum kendisinin. Özellikle burada Archie Brown'dan o istediğini alamazsa İsmail Kartal bence en az bir 15-20 maçta kendisini sol bekte görebiliriz. Yani o Fenerbahçe taraftarı da asla şaşırmasın bu duruma. Bu oyuncu sol stoper değil miydi? Niye sol bekte oynuyor gibisinden? Çünkü oyuncu ayak kalitesi de iyi bir oyuncu. Ya oyuncu hakkında herhalde söyleyebileceğimiz en büyük dezavantaj oyuncunun boyu. Ligimizde özellikle pivot santraforların olduğunu varsayarsak yani burada hava toplarında problem yaşayabilir kendisi ama kesicilik anlamında ve ayak kalitesi anlamında bence ligin üstünde bir stoper transfer etti Fenerbahçe. Son olarak da Vedat Muriç Vedat Muriç zaten bu coğrafyayı ve Fenerbahçe'yi bilen bir oyuncuydu. O yüzden bence önüne bir forvet alınmasa bile iyi katkı sağlayacaktır ki geçtiğimiz sezonda zaten Mbappe'nin ardından La Liga'da gol krallığında ikinci olmuş bir isimdi ki burada takımı Mallorca'nın da gollerinin neredeyse yarısını atmış bir oyuncudan bahsediyoruz. O yüzden yani burada oyuncunun yaşına bakmaksızın en az 2 sene maksimum performans alabileceğiniz bir isim Vedat Muriç ismi de.
0: Mehmet Bey diyor ki selam Göksel'in Galatasaray'ın sessizliği konusunda sana katılıyorum. Eralp Isı, Leslie hakkında ne der acaba, tanıdığı bir futbolcu mu?
1: Çok fazla izlediğim bir oyuncu mu? Kesinlikle değil ama oyuncuyu az çok tanıyorum tabii ki de. Burada bence dinamizm açısından Galatasaray'a katkı sağlayacaktır. Ama burada oyuncudan yani bir gol katkısı ya da bir asist katkısı beklememiz bence güç olacaktır şu seviyede. Çünkü oyuncu bu özellikleriyle ön plana çıkan bir oyuncu değil. Oyuncu biraz daha box to box dediğimiz savunmadan topla alıp topu ileriye taşıyan bir oyuncu. Burada Lucas Torreira'nın da gol katkısının sınırlı olduğunu varsayarsak burada bu ikilinin önüne tartışmasız bir isim alması gerekiyor Galatasaray'ın. Çünkü ya burada Osimhen'in ya da Leroy Sané'nin, Barış Alper'in gol yükünü en azından orta saha anlamında çekecek bir isme de ihtiyacı var. Burada Torreira ve Uğurçuk bu ismin ikilisinden yeterli seviyede gol katkısı alamazsınız. O yüzden de Bruno'nun önüne az önce de bahsettiğim gibi en azından Bruno Fernandes kalitesinde ya da ligde en azından 10 gol 10 asist tabela yapabilecek bir ismi önlenmesi gerekiyor Galatasaray'ın. Burada dediğim gibi uçuk bir ismi birazcık daha savunmadan topla alıp topu ileriye hızlı taşıma konusunda iyi olan bir isim. Ama baktığımız zaman az önce dediğim gibi gol asist katkısı çok fazla beklememiz lazım kendisine.
0: Peki Eral, çok teşekkür ediyorum değerli yorumların için.
1: Ben teşekkür ederim Göksel Hanım'la yayınlar dilerim.
0: Teşekkürler. Kaldığımız yerden devam ediyoruz. Sevgili Radyo Gol dinleyicileri, hattımızda Yaşar Kurt var. Yaşar hoş geldin.
4: Hoş bulduk Göksel, nasılsın?
0: Teşekkür ederim, sen nasılsın?
4: Çok teşekkür ederim, sağ olasın.
0: Dün Dünya Kupası'nda çeyrek final aşaması da sona erdi. Ve çeyrek final aşamasında yani aslında pek sürpriz olmadı diyebiliriz. İlk olarak kronolojik olarak başlayalım. Son karşılaşmayla başlayalım. Arjantin İsviçre engelini aşmayı başardı. Nasıl değerlendiriyorsun Arjantin'i? Julian Alvarez sonunda o beklediğimiz katkıyı verdi herhalde.
4: Yani %100 ama maç biraz benim beklediğim gibi başladı diyebiliriz. Çünkü yani İsviçre'nin şimdiye kadar hep topa sahip olma üzerine bir takım kurduğunu konuşmuştuk. Ve Arjantin'de ilk defa bu kadar net bir şekilde topa sahip olup kendilerine zorluk çıkartabilecek bir rakiple karşılaşacaklarını söylemişti. Nitekim öyle oldu aslında. Yani Mbolo'nun kırmızı kartına kadar maç genel olarak İsviçre'nin seri gibi gidiyor. Yani İsviçre'de biraz daha topa sahip olan, rakip kalede biraz daha efektif olan takımdı. Ve yani en kötü maçın uzatmalara gideceği şekilde bir senaryo gerçekleşiyordu. Yani Mbolo'nun kırmızısından sonra ilde tamamen tersine döndü. Arjantin bu tip kırılma anlarında, yani sadece bu Dünya Kupası değil, belki Dünya Kupası tarihi boyunca bu tip kırılma noktalarından gerçekten kötü bir şekilde çıkıyor. Kırmızı karttan sonra rakip yarı alana oyunu biraz daha yıksa da en büyük uzatmalarda çözmüş oldu ve senin de dediğin gibi yani Ulan Alvarez yani inanılmaz bir gol. Onun dışında sağ içinde de bence Messi'ye yaratıcılık konusunda ilk defa bu kadar yardım eden bir oyuncu olduğunu da gördük. Tüm bunları da yayına koyduğumuz zaman Arjantin Mısır maçında bir reaksiyondu, bir 20 dakikadan çözdü demiştik. Burada da kırmızıdan sonra bir hani uzatmaları değil, 15-20 dakikada maçı çözdüler. Çekir diye bir iki sıtıramaya devam ediyor. Hani İngiltere maçında da bu kadar kötü durma ya da daha kolay geçebilecekleri bir tuz. Tabii ki bu aşamada çok kolay değil ama şimdiye kadar yaşamadılar. Arjantin'in yolu hep işte Yeşilburnu Adaları, Cezayir, Avusturya, hep görece biraz daha kolay takımlarda tek de bence bu kolay yolu kendileri çok zorlayarak geçtiler. İngiltere maçında şartlar biraz daha İngiltere'nin lehine dönmeye başladı diyebilirim aslında.
0: Dün Messi açısından bir asistle geçen bir mücadeleydi ve Messi'nin çok efektif olduğu bir mücadele değildi. Bunun yanı sıra Embolo'nun kırmızı kartı için, yani net bir kırmızı kart, buna neden itiraz ediliyor anlamadım. Yani yeni kurallar turnuva öncesinde açıklandı ve bu kuralın da hani böyle FIFA'da seminer olsa herhalde göstergesi olarak gösterilecek pozisyondu.
4: Yani bir karar bence de yani kuralla ilgili problem yok ama kuralla ilgili bir benim de problemim var. Yani bu sadece Embolo üzerinde değil. Sarı kart, ikinci sarı kart müdahale edilmesi gerektiği söyleniyor. Ki artık bu kural olarak kesinleşti ama yani ilk sarı kart yanlış olabilir, ikinci sarı kart doğru olabilir. Bunları yani sarı karta ben hiçbir şekilde girmemesi gerektiğini düşünüyorum. Ama yani dünkü karar üzerine bakıldığı zaman %100 doğru bir karar. Yani Embolo zaten yani şaşırdık sarı karta ama niye şaşırdığı ben de anlamadım. Kendi düşerken ayağını paradese vuruyor. Yani tamamen aldatma yönelik. Onda hiç soru işareti yok. Ama yani genel olarak bakıldığı zaman genel daha uzun etrafliklerde, daha elektronik şampiyonlar liginde bu kralın zaman zaman sorun çıkaracağını düşünüyorum ben de.
2: Göksel'in çağrı Saraç'la ortaya karışık devam edecek.
3: Radyo Gol. Türkiye'nin en genç spor radyosu.
0: Paredes mesela orada sarı kart görmese bakılmayacaktı.
4: Yani şöyle hakem yanlış gördü diyelim örnek veriyorum ve Paredes'e yani kırmızı çıkardı direkt. Çok yanlış bir şey çıkardı. Yani oradan da dönecek. Yani çok farklı şeyler var orada. Yani bilmiyorum dediğim gibi hakem yani ikinci sarı kartta ya da örnek veriyorum İngiltere üzerinde de konuşuyoruz. Spence'in penaltısında mesela. Var her şey yapılan müdahale ettiği sürece bence orta hakeme gerek yok noktasına geleceğiz bir noktada. Yani varın geliş noktasında ilk aşamasında hakem sadece bir karar verir. Yani %100 bir şekilde yanlışsa var müdahale eder gibi bir durum vardı. Ama bu Dünya Kupası ile özellikle gördük. Yani, yanlış kornerlere de müdahale etmeye başladı. İkinci sarı kartlar girdi işin içine. Herhangi bir penaltıda da işin içine girmeye başladı. Ben mesela de biliyorum. Dünkü yani, İngiltere maçında konuşuyoruz gerçekten. Yani İtalya'dan golde de böyle bir durum var. Yani var bu kadar işin içine girdiği noktada ben dediğim gibi o eski formatiklerin ben değilim çok fazla ama benim biraz temposu ve ruhunu ben de ölmeye başladığını düşünüyorum.
0: Peki buradan İngiltere Norwich karşılaşmasına geçelim. İngiltere uzatmalarda kazanan taraf oldu. Bellingham'ın iki golü. Sheldrup'un nefis bir golü vardı ama yeterli olmadı. 1-0 öne geçtiği karşılaşmada Norwich skoru koruyamadı.
4: Yani ben Norwich'in daha doğru oynadığı, daha iyi oynadığını özür dilerim ama İngiltere'nin daha doğru oynadığını düşünüyorum. Yani turnuva başında desek ki Norveç İngiltere maçı olacak çeyrek finalde ve İngiltere %50'nin canı topu sahip olup maçı kazanacak. Yani çok mümkün değil yani çünkü maç öncesinde konuştuğumuzda Norveç orta saha üzerinde daha teknik, daha kaliteli ayaklara sahip olan taraf bence. Evet, kendisi de varsa çok iyi oyuncular, çok kaliteli oyuncular, üstüz oyuncular ama biraz daha denge oyununda size iş sağlayabilecek oyuncular ki yani hem Nottingham Forest hem Arsenal'i düşünürsek bu biraz daha bizi doğruluyor ama İngiltere topa gayet iyi bir şekilde sahip oldu. Bekler üzerinde gerçekten beklerin üzerinde performans ama yani tek tek oyuncu sayabiliriz. Ama bu Bellingham yani maçı tek başına çözdü dememin içinde hiçbir neden yok. Çünkü yani Bellingham'ı Real Madrid'i ilk senede İlk devrede attığı 10 gol dönemi vardı. Kariyeri açısından bakıldığı zaman belki de en parlak dönemiydi. O günlerden bir performans gösterdi bize. Bu da Harry Kane'in bağlantı üzerindeki kalitesinden biraz geliyor. Stoperleri çok iyi bir şekilde sağa sola bekmesi ettikleri kendisi giderek yani çok iyi manipüle ederek yarı saha seçimine Bellingham'a inanılmaz fırsatlar açtı. Ve Bellingham'da bu fırsatları gördüğü zaman zaten yarı saha seçimine çok maharetli bir oyuncu. Yani Harry Kane Bellingham ikilisi gerçekten Dünya Kupası özelinde çok korkutucu var. Yani keşke Harry Kane 5-6 yaş daha küçük olsa yani aynı yaşta olsalar da daha geniş vadede neler yapabileceklerini tüm dünyaya gösterebilseler dediğim ikililerden oldu. Çok iyi anlaşıyorlar. Yani ona keza yani kanat oyuncuları dün özelinde bakıldığı zaman Gordon Barcelona'ya acaba bu transferi fazla mı erken yaptı dedirtebilecek bir performans gösterildi. Genel Dünya Kupası özelinde bu şekilde ama dün ekstra kötüydü. Nadueke yani fiziksel olarak çok kez düşüşte olduğu çok ezildiği maç yaşadı ama onun yanına giren Saka Eze Aysa değişti ama ilerleyen zamanlarda onu biraz daha sol önde gördük. Bence fiziksel olarak gayet iyi bir şekilde hem topa sahip olup hem fiziksel olarak Norwich ezitlediler bence. Norwich üzerine bakıldığı zaman da yani Haaland'ı iki stoperle ki yani onun gayet yakından tanıyan iki stoperle çıkladığınız noktada yaratıcılık biraz orta saha kesimi kalıyor. hiç de fena çıkarmadılar. Özellikle ilk yarıda son 45 dakika 2'deki Bellingham golüne kadar bence iyi de forse ettiler oyunu. Özellikle Schneider tarafından gol doğrudan geldi zaten ama benim de Haaland tutlandığı noktada ne kadar diye sahasına topu getirirseniz getirin onu sadece o çerçevenin içine sokabiliyor. Böyle olunca da İngiltere'nin doğru oyunu, Norveç'in iyi oyunu ama İngiltere'nin doğru oyunu biraz daha galip geldi diyebiliriz.
0: Norveç'le ilgili turnuvanın başından beri en yani beğenmediğim olay Sørloth'un kanat olarak kullanılmasıydı. Bu maçta başlarına bela oldu diyebiliriz. Ya tamam, 2 yıldız forvetiniz olabilir ama ikisini de kullanmak zorunda değilsiniz. Yani burada bence Sørloth Norveç'in başını yaktı.
4: Ek olarak yani bir de kenarda Antonio Musa ve Oscar Bob var. Yani iki tane çok iyi kanat oyuncunuz var. Yani Sørloth yani şöyle söyleyeyim, biraz daha ikinci bir santrafor gibi yani sol tarafta oyunu kurayıp Cihazas'a gönderdiğim toplarda Cihazas içine gönderebildiğim toplarda orada iki tane santrafor özellikle oyuncu olsun isteyebilir ya da Sørloth'u dediğim gibi kulübe göndermek istemiyor olabilir ama ben de doğru olmadığını düşünüyorum çünkü dün birden fazla dikişli takım oldu Sørloth üzerinden Norveç. Biri başarılı oldu. Sørloth'un bencilliği yüzünden gol olmadı ki bence maçın kırılma noktalarından biri. Orada Sørloth Haaland takları bitse 2-0 olacak. Belki çok daha farklı bir maç izleyeceğiz. Onun dışında da yani hem bu maçta hem önceki maçlarda Brezilya maçında da gördük Sørloth'u. Dikiş fırsatı var. Önünde büyük bir alan var ama hem sayısından dolayı hem atletizm düşüklüğünden yani uzun mesafede atletizm düşüklüğünden dolayı giremiyor. Bence de bir kanadı oyun kurulumu üzerinden ziyan etmiştir bu olacak.
0: Bir diğer tarafta İspanya. Belçika eşleşmesi yine Merino'nun attığı golle İspanya yoluna devam ediyor.
4: Yani diğer iki maç ya da Fransa'yı konuşuruz birazdan ama bence bariz favorilerin çok üstün gittiği maçtı. Nitekim Belçika birbirini de buldu aslında. Birbirine kadar da maçın tamamını neredeyse bence İspanya üstünlüğüyle geçti diyebiliriz. Özellikle Yamal'ın her geçen maç biraz daha üstüne koyması bence final yolunda, şampiyonluk yolunda İspanya için çok önemli. Orta sahada da Dani Olmo, Fabio Rodri, yani bu maçta biraz daha Pedro'nun yerine Fabio Rodri diyorduk ama bu üçlü de topa sahip olma konusunda hiç fena değil. Zaten İspanya orta sahasını kimi koyarsanız koyun bu oyun kurulumunda, pas oyununda bir şekilde etkili olduklarını görüyoruz. Sadece sol kanadı bir şekilde çözemedi turnuva başından beri. Birden fazla fırsatı vardı. Yani hepsini denedi neredeyse ama yani orayı bir şekilde daha belirli bir oyuncuyla maalesef çözemedi. Yani Jeremy Pino kaldı bir tek elinde. Belki onu denese sonuç olabilir ama onu da inatla denemediğini görüyoruz. Yani Yamal'a destek olabilecek bir sol kanat oyuncusu İspanya için şampiyonluk yolunda en kritik adımlardan biri gibi duruyor.
0: Ve Fransa-Fas nasıl değerlendiriyorsun?
4: Yani Fransa, yani şöyle söyleyeyim, bu maçlar içinde en dengeli maç, en iki takımın güç olarak birbirine yakın olduğu maç bence Fransa-Fas'tı. Yani bunun için yukarı değildir çok kişi ama ben Fransa-Fas'ın daha iyi, daha denk bir maç olduğunu düşünüyorum. Ama yani sonuç bize onu göstermedi. Fransa, Fas maçıyla beraber ben bu turnuvanın şu an için en iki takımın en iyi kadrosuyum, şampiyonluk için en favori takımını bence net bir şekilde gösterdi. Yani Fas'a maç boyunca hiçbir şey vermediler. Bence yani oyun olarak da yok ettiler diyebilirim ki bunu Fas'a karşı yapmak çok zor. Birçok takımın hem bu turnuvadan 2022'ye çok zorlandığını görmüştük ki Fas bence 2022'den daha iyi bir konumda şu an. Özellikle yani, merkezde bir önceki turnuvada Amrabat vardı ama onu upgrade ederek biraz daha Boadi geldi. Onayı geçen turnuva çok iyiydi. Bu turnuva elemeler aşamasıyla beraber daha iyi bir noktaya geldiğini gördük. Tek problem Saibari yoktu. Belki olsaydı maç biraz daha iyi olabilirdi ama yani şu an Saibari yerine santrafları kimi koyarsınız koyun. Fransa üzerinde Fransa savunmasını geçirebileceklerini kolay kolay düşünmüyorum. Yani İspanya-Fransa maçı yani birçok kişi için erken sınır olabilir ama yani şu an Fransa'nın karşısında kim gelirse gelsin kolay kolay güldürebileceğini düşünüyorum açıkçası.
0: Tabii yarı final eşleşmeleri de böylelikle belli oldu ve İspanya-Fransa mücadelesi bir Avrupa klasiği. Nasıl değerlendiriyorsun bu eşleşmede? Kimi ön planda görüyorsun?
4: Ya dediğim gibi net bir şekilde Fransa çünkü yani hem savunma hem orta saha hem hücum hattında uzun zamandır bu kadar iyi bir takım kesinlikle görmedim. Takımın genel olarak bakıldığı zaman en zayıflı Manyan olarak gözüküyor ama Manyan'a top gelmediği için maalesef bu kadar zayıf gözüküyor. Onun yani maçta turnuvanın başından sonuna kadar aynı formayı giyebilir bu sıcakta bile, yani o kadar terlemediğini düşünüyorum. İspanya evet Fransa'ya zorluk çıkartabilir ama yani bu pas oyununu Fransa'ya denediği noktalarda Fransa'nın atlet kanat oyuncularına karşı topu kapkadığı an o geçişleri savunabilecek bir orta sahaya savunması yok bence. Fransa'yı kesinlikle yakın görüyorum. Ama tabii ki yani İspanya'da Konfederasyon Avrupa şampiyonu, burada oyunlarını düzelte düzelte bir noktaya geldiler. Ama yani Fransa'nın önünde şu an Dünya Kupası karmasını koysak koyduğunuz noktada bile görebilecek bir takım olduğunu düşünüyorum.
0: Kesinlikle gerçekten çok güçlü bir kadroya sahipler. Diğer yarı final İngiltere Arjantin.
4: Yani burada teknik ve atletizm karşı karşıya gelecek diyebilirdik ama dediğim gibi Norveç maçındaki Mikael beni biraz şaşırttı. Topa sahip olduğu noktalarda da çok iyi bir set oyunu sergilediklerini gördük. Yani açıkçası ben burada İngiltere'de biraz İspanya gibi yani turnuvanın başında evet Hırvatistan'a çok sansasyonel bir galibiyetle başladılar. Ama gitgide oyunlarının biraz düştüğünü görmüştük grup aşamasında. Turnuva devam ettikçe son 32-16 çeyrek burada da biraz vitesi yavaş yavaş yükselttiğini gördük Thomas Tuchel'in. Arjantin-İngiltere maçı bence favori biraz daha İngiltere. Çünkü evet, Bellingham, Harry Kane, Saka yani bu isimler çözüm bulma konusunda da hiç fena bir turnuva getiriyorlar şimdiye kadar. Yani Bellingham zaten yanıyor. Harry Kane'in adı hani olası bir Dünya Kupası şampiyonluğunda Ballon d'Or için geçiyor. Arjantin üzerine bakıldığımız zaman da yani Arjantin'de İngiltere'nin tam tersi bence turnuva ilerledikçe oyunun ben yavaş yavaş düştüğünü düşünüyorum. Yani İsviçre maçında kırmızı kart olmasaydı belki burada bir İngiltere İsviçre yarı finali bile görebilirdik. Tüm bunlar yan yana geldiği zaman %55-45 civarı ben İngiltere'nin önde olduğunu düşünüyorum Arjantin'e karşı. Tabii bu benim fikrim.
0: Peki öte yandan transfer gündemi de devam ediyor. Trabzonspor'da Aral Şimşir sonrası Prestiani hamlesi nasıl değerlendiriyorsun?
4: Yani genç bir oyuncu, yani bunu Trabzon son iki sezonda gayet iyi işler yapmaya başladı. Prestiani'nin muhtemelen Marcus Silva'nın çok tercih edebileceği bir oyuncu gibi durmuyor ama genel üzerine bakıldığı zaman santrafor arkasında yani 3-4'e de bence ben başarılı olabileceğini düşünüyorum. Genel rotasyon açısından aldığını düşünüyorum ve Trabzonspor'un hücum hattında çok rotasyonda bir kadro kurdu. Muhtemelen Avrupa üzerinde de biraz ileriye destekleyeceğini düşünüyorum ve ben iyi bir hamle olabileceğini düşünüyorum Trabzon açısından.
0: Peki diğer tarafta Beşiktaş'ta da forvet arayışı devam ediyor. Artık Trossard konusu bitmeye yakın ama bir forvet eksiği var. Lukaku adı geçmeye başladı. İhtimal veriyor musun Yaşar?
4: Yani olabilir. Şu an yani Osimhen Galatasaray transferinden sonra birçok oyuncu yani üst düzey oyuncu Türkiye ligini biraz derin bir Suudi ligine benzettiği için ve Avrupa'da oynayan bir hem maaş yüksek bir takım hem Şampiyonlar Ligi'nde Avrupa Ligi'nde oynayabileceği bir takım. Birçok oyuncu artık buraya yeşil yeşil yakmaya başladı. Ama Lukaku üzerinde yani benim şu an aktif santraforlar için en sevdiğim 2-3 santraforlardan biri olabilir. Stavart da çok sevdiğim bir oyuncu. Çok etkili bir oyuncu. Ama yani geçen sene toplam oynadığı dakika sayısı 90'a bulunuyor. Sakatlıklarla geçti. Olmayacak sene de yani sezon için çok kısa kısa sakatlıklar yaşadığını gördük. Yani fiziksel olarak problemli bir Lukaku var. Eğer bu sakatlık onu çok etkilemediyse ki ben Dünya Kupası etkilediğini düşünüyorum. Etkilediğini gördük sahada. Çok yeşil yeşil yakabileceğim bir santrafordu. Yani ismi geçen bir başka santrafor üzerine söyleyeyim. Vlahovic bence Lukaku'dan bir tık daha iyi olabilir. Sadece yani dediğim gibi geçen seneki o bir senelik boksiyonunu göz önünde bulundurarak söylüyorum. Ama yani sağlam bir fiziksel olarak Lukaku gelecek seviyede yani minimum 30'dan aşağıda gol atmaz. Yani her açıdan hem atletizm olarak hem bağlantı oyunu olarak her şey var Lukaku'da. Ama hem ilerleyen yaşı hem de sakatlıkları artık onun için problem olmaya başladı.
0: Bir dinleyicimiz Mehmet Bey diyor ki Göksel'in size soruyorum. Gerçekten Arjantin'in buralara kadar gelmesi sizin içinize sığıyor mu? Futbol desen yok, hakemler tarafından itilen bir Arjantin var. Ya şöyle kendi fikrimi söyleyeyim. Hakem konusunda sadece Cezayir maçında ilk maçta kırmızı kart verilir verilmez o konuda. Ya bir kırmızı kart görse Messi bir şey demezdim ama onun geri kalanında tamamen sosyal medyanın manipüle ettiği, işte yapılan kırpılma videolar, işte Mısır'dan gelen açıklamalar, o taraflar falan. Futbolun içinde olan, anlayan insanların zaten yaptığı açıklamalarda böyle bir şeyin olmadığı belli. Toni Kroos özellikle, yani benim burada çok ciddiye alacağım bir isim. Toni Kroos, Muhammed Salah kendisi bile diyor penaltı yoktu falan şeklinde. Dünkü İsviçre maçında yani kural belli, kitapta yazan belli, uygulanan belli. Embolo bile zaten o kuraldan dolayı hani yaptığı hata yüzünden ağladı. Yani herhangi çarptırma haberlerle bu şekilde düşünmek bence yanlış. Futbol desen yok diyorsunuz, doğru, iyi bir futbol olduğunu düşünmüyorum ama futbolun da en iyisinin olduğunu görüyoruz. 39 yaşında 8 gol katkısı veren bir isimden bahsediyoruz orada. Onu da görmezlikten düzeltiyorum, gelemeyiz diye düşünüyorum. Sen neler düşünüyorsun Yaşar, dinleyicimizin sorusu?
4: Yani söylenmesi gereken her şeyi bence söylediğini düşünüyorum. Kesinlikle haklısın. Yani bunu anlıyorum. Daha prime dönemlerinde, daha etkili dönemlerinde Ronaldo Messi üzerinde yani herkes yaptı ama yani şunu bir artık farkına varmamız lazım. Birkaç seneleri kaldı bu iki oyuncunun ve birkaç sene sonra bunları, bu oyuncuları izleyemeyeceğiz. Ve dünyanın yani profesyonel olarak 100-150 yıllık bir oyun amatörler bakıldı da yani milat öncesine kadar gitti. Tarık döndü, gelmiş gitmiş. En büyük birkaç yıldızından ikisine biz canlı bir şekilde kariyerlerini başından sonuna kadar izleyebildik. Yani bunu karalamak için veya kazandıkları başarıları örtbas etmekten ziyade tadını çıkartalım, zevkini çıkartalım. Yani Messi'ye birkaç, bir turnuva daha muhtemelen ben izleyebileceğimi düşünmüyorum. Bu son muhtemelen bir yokması gibi bir Messi'nin. Anlamıza da bakıldığı zaman aktı futbolda da bence iki maksimum 3 senesi var. Yani bunu izlemekten, denk kalmaktan mahrum olmayalım. Ben sözde Ronaldo için de yani Ronaldo da muhtemelen zaten milli takımda son turnuvası olduğunu açıkladı. Yani son dünya kupası olduğunu açıkladı. Aktı futbolda da muhtemelen onun da birkaç senesi var. Yani dediğim gibi bu oyuncuları izlemenin zevkine varalım. Yani geri kalanı yani onun sayesinde kazanmış, bunun sayesinde kaybetmiş. Ben de doğru olduğunu demiştim. Kez aynı şekilde Cezayir maçında ilk kırmızı kart. Ben hiç, benim gözümde hiç tereddütü bile. Ben direkt kırmızı kart. Ama onun dışında da yani hadi Messi bazen sözlerden akıyoruz ama yani Scaloni'nin Robert Martinez'in yapamadığı her şeyi yapabildiğini fiziksel olarak yani geçen bir istatistik gördük. Messi maçları %75'inde aktif olarak yürüyor. Yani yürümek zorunda. Koşamıyor yani şu an yaşından kaynaklı. 90 dakika koşabilecek bir meziyet olmadığı için ki zaten yani en prime döneminde bile sürekli yok attığını gördük. Hep biraz ağır tempoda koşunu gördük ama hani maçın çok büyük bir kısmı 4-3'e yürüyen bir oyuncuyu takım için hiçbir dezavantaj sağlamayacak şekilde bir kurgu çıkarması yani Scaloni'nin emeğine de bu biraz saygısızlık oluyor. Arjantin'de sağ içindeki birçok oyuncunun da bence emeğine de saygısızlık olmaya başladı. Onun için dediğim gibi turnuvayı izleyip bunun keyfine varmak bence sağlıklıdır.
3: Radyo Gol. Türkiye'nin en genç spor radyosu.
0: Bir dinleyicimiz Gökşen'in Messi'li Arjantin elensin istiyorum. İspanya şampiyonu olsun umarım. Messi'den nefret ediyorum. İyi yayınlar demiş. Bak bu daha kabul edilebilir Yaşar benim için. Yani sevmiyorum Messi'yi diyor adam ve Ronaldo'yu başka birine falan daha çok seviyorum. O yüzden başarısız olsun istiyorum. Bu benim için tamam bir mesaj. Çünkü şundan dolayı diyorum yani bir çarptırma yok. İşte sosyal medyada çünkü o kadar yanlış haberler var ki her kaydırdığımda bir şeyler çıkıyor ve gerçekten inanılmaz. İşte yok Salah bunu dedi, Arjantin Futbol Federasyonu şunu yaptı, Infantino'nun dünkü gülen videosunu alıp Arjantin gol attıktan sonra Infantino şeklinde paylaşmalar. Infantino maçta bile değil ki, Infantino zaten İsviçreli. Yani böyle şeylerden ziyade sevmiyorum ben Messi'yi ve o yüzden başarısız olsun istiyorum demek daha mantıklı bir şey. Yani o yüzden mesajınıza saygı duyuyorum bu konuda.
4: Yani hepimiz zaten Balogun özelinde mesela birkaç maç önce hepimiz Belçikalıydık yani. O noktada da hani Amerika'da hem Infantino'nun hem Trump'ın yaptıklarından kaynaklı biz de bir maçlık da olsa ya da bir turnuvalık da olsa Amerika'nın bir takımdan nefret ediyorduk. Ve biz de hepimiz Belçikalıydık. Onların elenmesi sürdük. Yani bu tip şeyler yani taraf olmadığınız, milliyet olmadığınız bir takım veya milli takımda bile yani karşı takımı elenmesini istemek, sevmemek çok normal bir şey. Yani bunu anlayabilirim. Ama dediğim gibi yani sevmiyordur dinlediğimiz muhtemelen Messi ama bir şekilde Emre de kaybedildiği için Messi elenmesini istiyorum. Ama yani şimdiye kadar kazandığı başarıların da muhtemelen ittirme olduğu düşünmüyor kendisi.
0: Peki transfer gündemine devam edersek Fenerbahçe'de Gornik maçına kadar bir başka transfer bekliyor musun Greenwood haricinde? Çünkü Greenwood artık bitti gözüyle bakıyoruz.
4: Yani Greenwood olduğu gibi duruyor. Yani bunun yanında bir transfer daha olabilir mi? Bence 9 numara daha ihtiyacı var. Yani Murek'in özellikle bu turnuvayı yani bu elemeye geç, katılamayacağını, gelmeyeceğini düşündüğümüz noktada yani Greenwood idareten 9 numara da oynatılabilir. Görece daha risk seviyeli bir ekip olduğu için. Yani idareten 2 maç Greenwood'u da 9 numara oynatabilir ya da Greenwood'u asıl kenar, asıl mevki olan sağ sol kenara atıp net bir 9 alabilir. Çünkü yani genel rotasyona, genel ligeden 9 numarada yani Şerif, Muriç ikilisi ne kadar götürebilir çok emin değilim. Greenwood'u ben 9'a değerlendireceğini düşünmüyorum. Oraya yani Muriç, Şerif, yani Şerif biraz da 3. santrafor gibi ki bu bence Şerif'in de çok isteyeceği bir şey olabilir. Çünkü geçen sene Fener maçın santraforumuz kaldı derdi. Çok baskı altına girdi ve bu onun gelişimine 10. yılında etkilenmeye başlamış gibi duruyordu. Şerif'i biraz daha gelişim aşamasına tutup Muriç 2. santrafor, 2. santraforun belki yerli olabileceğini de düşünüyorum. Bu iki, bu üçlüyle beraber bizi görecekler. Dediğim gibi bu eleme maçına kadar gelir mi gelmez mi? Açıkçası biraz tercih durumu gibi duruyor. Çünkü orayı hem Şerif'le de idare edebilirsiniz, Greenwood'la da idare edebilirsiniz ama geniş vadede bir santrafor ihtiyacı var gibi duruyor hala.
0: Bir başka dinleyicimiz de diyor ki selamlar Göksel'in iyi yayınlar. Ben de Messi'nin turnuvadan elenmesini istiyorum. Cristiano Ronaldo ve Messi bıktırdı artık. 43 yaşındayım. Kendimi bildim bileli. Bu adamlar var. Futbol bıraksalar da kurtulsak şunlardan demiş. Ya bu belli bir seviyede benim de düşündüğüm bir açıklamaydı. Yani mesajdı. Çünkü dominasyon yaratan sevilmez. Mesela Formula 1'de Hamilton'ın dominasyon yarattığı dönemlerde bıkmıştım. Rakibi kimse onu destekliyordu falan ama o dominasyon bitince değerini anlıyorsunuz. Çünkü onların seviyesinde biri gelmeyince biz ne izlemişiz, neye şahit olmuşuz oluyor ki bence futbolun yani bir 100 yıl daha önüne koyalım. 50 yıl ya da o 50 yıl daha Messi ve Ronaldo gibi bir rekabet veya aynı seviyede iki oyuncu çıkmayacağı için büyük bir döneme tanıklık ediyoruz. Ya bence bunun keyfini çıkarmak gerekiyor.
4: Ya ben dinleyiciniz kadar sert olmasam da ben de yani bu turnuvada bence ikisi de olmamalıydı. Ya bunu biraz düşünüyorum. Çünkü yani ayrı ayrı baktığımız zaman hani Ronaldo'nun artık yani kızmasın bana Ronaldo severler ama artık olmadı belli. Yani gitmiyor. Vücut da gitmiyor. Mental olarak da problem var. Yani bu turnuvada bence yani Messi'yi bırakır bırakmaz onu bilmiyorum. Çünkü Arabistan Ligi'nde bizim de kalite sözünde bir şekilde daha devam edebilir ama buralarda artık olmadı, üst düzey futbolda olmadığı belli. Messi sözüne bakıldığı zaman da yani evet bir şekilde götürebiliyor Messi ama yani 2022'de Arjantin'le herkesin omuzlarında Dünya Kupası'nın elindeyken o milli takımı onu bırakmalıydı bence. Çünkü asıl hikaye bunu gerektiriyor. Çünkü şu an kupayı alır veya almaz. Ben alamayacağım düşünüyorum ben de biraz daha. Daha zorlu rakipleri var ama alamadığı noktada yani gene mirasla zarar gelmeyecek ama hikaye istediği kadar iyi bitmeyecek. Yani kötü de bitmeyecek ama istediği kadar iyi bitmeyecek. Yani Dünya Kupası'nı aldı. Yani kariyerindeki eksik olan son şeyi tamamladı. Milli takımı bıraktı. Hatta bence futbol da bırakabilirdi o noktada ama futbol konusunda kişisel bir tercihtir. Onu bir şey diyemeyiz ama milli takım bence o noktada bırakmalıydı. Ben de ikisinin bu turnuvada artı bir fazla olduğunu düşünüyorum ama yani Messi özelinde özellikle şunu da söylememiz gerekiyor. Hani Ronaldo da genel gol rekorunu kovaladığı için yani bu oyuncuların kariyerinde yani son birkaç gol daha var. Bunları atabildikleri noktada tarihte bayağı silinemeyecek bir miras bırakacaklar. Bunu da anlıyorum. Ama futbol sever olarak da onları yani daha düşük seviyelerde artık görmek istemiyorum. Çünkü yani miraslara zarar vermeye başlıyor.
0: Bunun bir benzeri zorlama konusunda bahsediyorum. Christian Eriksen'de de var Yaşar. İkinciye yaşadı aynı durum ve tekrar dönecekmiş futbola.
4: Yani Eriksen artık Azrail'le dalga geçmeye başladı. Çünkü olacak iş değil. Yani şu an ben Eriksen'le herhangi bir kulübün sözleşme imzalayacağını da düşünmüyorum bu arada. Yani eğer herhangi bir kulüp Eriksen'le profesyonel anlamda sözleşme imzalıyorsa büyük bir problem var. Çünkü artık yani Eriksen her an yani ölebilir gibi bir durum oldu artık. Çünkü doktorlar da onaylamıyorlar. Tabii ki bu hastanın kendi şahsi kararı olduğu için müdahale edemiyor ama yani kulüp olarak da çok mümkün durmuyor. Ben herhangi bir kulübün dediğim gibi yani o riski, o sorumluluğu alabileceğini düşünmüyorum.
0: Peki Yaşar, çok teşekkür ediyorum değerli yorumların için. Ağzına sağlık.
4: Ben çok teşekkür ederim. Sağ olun.
0: Yeniden görüşmek üzere. Gol dinleyicileri, kaldığımız yerden devam ediyoruz ve Göztepe diyoruz şimdi de. Göztepe'de transfer konusunda açıklamalar geldi. Rasmus Ankersen'den geldi bu açıklamalar. Dinleyelim neler söyledi Rasmus Ankersen.
5: Before we can play a role, yeah, I mean, I think we are pleased with the 10 plus 4 rule. Mehmet and I talk regularly about that, and I think it was the right decision to maintain this for the coming season. Will it change in the future? Who knows? We just have to adapt to what happens. I think the restrictions on foreign players as a principle create this inflated market for Turkish players, which I don't always think is great for Turkish football and also financially for the club. And I think in the long term, the best way to deal with this is to develop the Turkish players from within through your own academy, which is leading back to the conversation we had earlier about academy. So yeah, we are following this topic on forming player rule. We are pleased with what it is now, and we think that's the right decision that is made by CFF to continue this way.
6: Yabancı kararıyla ilgili olarak biz 10+4 yabancı kuralının devam etmesinden dolayı mutlu olduğumuzu söyleyebilirim. Sayın Mehmet Seyfi ile beraber bunu her zaman aslında değerlendiriyoruz ve bu alınan karar, bu kuralın devam etmesinin doğru olduğunu düşünüyoruz. Biz aslında kararlar ne olursa olsun bunlara en iyi şekilde adapte olmalıyız. Tabii ki bu yabancı kuralının Türk futboluna finansal açıdan da nasıl etkileri var, bunu da değerlendirilmesi gerekiyor. Ama bunun çözüm olarak da burada kesinlikle kendi Türk oyuncularınızı akademinizden yetiştirmeniz gerekiyor. Ben bunu düşünüyorum. Bizim akademimize bu yüzden önem verdiğimizi size söyleyebilirim. Bu çok önemli bir şey. Bence söylediğim gibi TFF'nin aldığı, Türkiye Futbol Federasyonu'nun aldığı bu karar bizim adımıza doğru.
5: Turkish football doesn't have the best reputation outside in Europe when it comes to complying with the financial obligations, both to players and to other clubs. We are hoping that we can help change that reputation, because this is really important for the credibility of Turkish football and to be seen as one of the top leagues, which we believe Turkey has the potential to really become.
6: Aslında Türk futbolu Avrupa'da özellikle finansal anlamda en iyi reputasyona sahip futbol liglerinden bir tanesi değil. Ama biz umarım attığımız adımlarla Türk futbolunu bu reputasyonunu geliştirebilir ve değiştirebiliriz. Çünkü biz gerçekten Türkiye Ligi'nin ve Türk futbolunun çok büyük bir potansiyele sahip olduğunu düşünüyoruz.
5: I think still the question that most fans have is that if we are doing so well in the transfer market, if we are strong financially, why do we not invest more in building a competitive team? And what I can tell is that we are investing and we are prepared to invest, but obviously we want to do always the right investments. And we are in a position as a club where we are competing against teams that have much bigger financial resources that we have, and if you want to be competitive against those teams, you have to do things different. How are we doing things different? We have a very clear way of playing football, and we try and find the right players for that. There's a big distinction between finding great players and finding the right players, and we try and find the players that are right for the way we play. Then finally, we're always trying to find players that have their best days ahead of them. that can grow with the club and that we can also sell in the future. And this is an important part of our business model. This is how we become self-sustainable. So we are prepared to invest. We will invest, but we want to do it always in the right way, and we want to do it within the type of club we are. One final point on that, I'll say that when we sell Romelu for 20 million euros, then it's not like we can invest 20 million euros in buying the next Romelu. When Romelu came to Gustav, he never played 90 minutes of senior football, never before. No one recognized his potential at that point. So we need to find the next Romelu, but not when he's already proven he's good, before he's good. And sometimes you make mistakes with that. Sometimes we make mistakes with that. But we believe we have good scouting, we have a good idea about what to look for, and we think we can get it right many times. But this is our model, and I think this is how we should continue to invest, because this is the right way for us to take step by step and not trying to jump many steps. And that's how Gustav can be successful, not just next year, but also in 5 years, in 10 years' time.
6: Tabii ki şu anda birçok taraftarımız transferlerde yeterince başarılı mıyız, yeterince yatırım yapıyor muyuz vesaire bunları soruyorlar. Ve evet, biz yatırım yapıyoruz ve yatırım yapmak istiyoruz. Ancak biz kesinlikle doğru yatırımlar yapmak istiyoruz. Çünkü biz şu anda kendimizden finansal gelirler anlamında çok daha güçlü kulüplere karşı mücadele ediyoruz. Ve bunlara karşı mücadele edebilmek için kesinlikle farklı yöntemler bulmak zorundayız. Biz örneğin en pahalı oyuncuların peşinde değiliz. Bizim oyun stratejimize, kulübümüzün kültürüne, yapısına en uygun oyuncuları arıyoruz. Burada gelişim peşinde olabilecek, kendini sürekli geliştirecek ve kulübümüze büyük katkılar yapabilecek oyuncuların peşindeyiz ve bunlarla ilgili önemli çalışmalar yapıyoruz. Bunlarla ilgili önemli scouting çalışmaları gerçekleştiriyoruz. Ve biraz önce belirttiğim gibi kulübümüzle beraber gelişebilecek ve daha sonrasında da yapabileceğimiz satışlarla beraber kulübümüze önemli gelirler sağlayabilecek oyuncular arıyoruz. Bizim stratejimiz bu. Bizim ayakta kalıp kendi kendimize sürdürülebilir bir kulüp olarak devam etmemizin tek yolu bu. Dediğim gibi biz yatırımlar yapıyoruz, yapmak istiyoruz ama bu yöntemle ilerliyoruz. Ayrıca son olarak şunu da belirtmek istiyorum. Örneğin bir Romulo'yu 20 milyon euroya satmış olabiliriz ama bu yine gidip bizim 20 milyon euro karşılığında bir oyuncu transferi yapacağımız anlamına gelmiyor. Örneğin Romulo buraya geldiğinde daha önce hiç 90 dakika bir maçta oynamamıştı ve burada çok önemli bir gelişim sarf etti, kulübe katkı sağladı ve ardından transferi gerçekleşti. Bizim şu anda yeni bir Romulo bulmamız gerekiyor. Tabii ki burada hata payı da var. Bununla ilgili biraz önce belirttiğim gibi önemli çalışmalar yapıyoruz. Önemli scouting araştırmaları yapıyoruz. Ama bizim modelimiz bu. Ancak biz kulüp olarak bu şekilde ayakta kalabiliriz. Bu şekilde başarılı olabiliriz. Ve bu şekilde istediğimiz hedeflere varabiliriz. Ve bunu önümüzdeki yıl için olarak da sadece düşünmememiz lazım. Önümüzdeki 5-10 yıl için düşündüğümüzde, kulübümüzün geleceğini garanti altına almak istediğimizde başarı modelinin kesinlikle bu olduğuna inanıyorum.
5: So again, thanks very much for
7: ben okey dediğinden başlayabilirim.
8: Ben önümüzdeki hafta kaldım.
0: Ve Rasmus Anker'sinin sözleri de bu şekildeydi. Sevgili Radyo Gol dinleyicileri, şimdi artık ortaya karışığı noktalıyoruz. Ben Göksel'in Çağrı Saraç, ortaya karışık programında sizlerle birlikteydim efendim. Yeni bir programda görüşünceye dek diyelim ve birazdan Efe Uysal ve Fehmi Kurtuluş kazandıran saatlerde sizlerle birlikte olacaklar. Günün öne çıkan tahminlerini, bahis tahminlerini sizlere aktaracaklar. Kaçırmayın diyoruz. Radyo Gol'den ayrılmayın. Yeniden görüşünceye dek hoşça kalın.
2: Senin Çağrı Saraç'la ortaya karışık sona erdi.
3: Radyo Gol. Türkiye'nin en genç spor radyosu.
9: Kim ne dedi? Digi Futbol YouTube kanalında İbrahim Yavuz gündemi değerlendirdi.
10: Digi Futbol'dan herkese selamlar, sevgiler. Ben Muzaffer Can Bedir. İbrahim Yavuz'la beraberiz. Transfer analiz programında İbrahim abi hoş geldin.
11: Hoş bulduk Muzaffer.
10: Transferde takımlar artık hareketlenmeye başladı. Vakit geçtikçe ve vakit daraldıkça. İstersen oyuncular özelinde başlayalım. İlk önce Galatasaray'da bir oyuncu adı.

Söylendi Real Madrid'den 18 yaşındaki Franco Mastantuono Yakup Çınar'ın haberiydi. Digifutbol'da canlı yayın esnasında vermişti bu haberi. Kanat ve 10 numara alternatifi için kiralık olarak adı geçiyor. Bu oyuncu Galatasaray

0: Bana böyle bir profilde bir oyuncuyla alakalı bir sunum gelse derim ki ya bugüne kadar yapamamış ya Okan Hoca. Ben niye bugüne kadar denemiş ve olmamış bir oyuncuyla alakalı tekrar yapayım?
1: Orada daha yıldız isimlere ya da çok net isimlere gitmesi
0: oraya
1: gerektiğini
0: giderim
1: düşünüyorsun
0: yani. Hiç zaman kaybetmem, yapmamış çünkü.
1: Bir diğer isim de Kola Muani. John Duran yerine alınabilecek bir oyuncu. Kola Muani ihtimali yüzünden de John Duran bekletiliyor. Şimdi Kola Muani iyi bir oyuncu. Yıllardır da izlediğimiz bir oyuncu. Tabii benim hep hafızamda şeyde kaldı Kola Muani ama Dünya Kupası finalinde 2022'de 120. dakikada karşı karşıya kaçırdığı golle Galatasaray için yararlı olur mu Kola Muani?
0: Ya şöyle, şimdi John Duran'ın beklemesi bu düşüncede daha sağlıklı. Ya bana sorsan hangi oyuncu üzerinde planlama yaparsın? Ben Kola Muani üzerine planlama yaparım. Ama biraz önce söylediğim, aslında Galatasaray'ın bugün içinde bulunduğu durum, insanların bu kadar telaş etmesinin temel sebebi bu Okan Buruk'la geçen 4 senede teknik direktör oyunundan çok oyuncuya odaklı oyunun çok belirleyici olması. O yüzden Galatasaray aslında biraz daha, bir tık daha iyisi olsun. Yani John Duran'ın gelişimine bu anlamda talip olmaktan çok değeri ona daha sağlıklı geliyor. Yani.
1: Galatasaray'ın Fenerbahçe'ye, Beşiktaş'a ve Trabzonspor'a göre transferde geç kaldığını düşünüyor musun? Yoksa ihtiyacı yok mu çok da fazla
0: işte
1: diğer takımlara göre?
0: Aslında bu bize biraz kulüpleri nasıl plansız yönetildiğini anlatıyor. Yani Galatasaray'a şöyle itirazım yok. Galatasaray zaten bugüne kadar hiçbir organizasyonu planlı halletmemiş ki. Icardi'yi de planlı getirmemiş. Osimhen'i de planlı getirmemiş. Şimdi bu kadar plansızlığın içerisinde başkanı anlayabiliyorum neden o yorumu yaptığını. Bugüne kadar bunları getirdik diyor değil mi? Onların hiçbiri planla gelmemiş Galatasaray'a zaten. Kulübüyle bir sorun yaşamış, fırsat transferi demişsin, o şekilde katılmış ve bir başarı yakalamış Galatasaray. Aslında yakaladığı başarının bence temel sebebi diğeri çok hata yaptı. O kadar fazla hata yaptı ki aslında senin de planlamanın birçoğu yanlıştı. Sen diğeri hata yaptığı için ve şampiyon olduğun için bunun doğru bir şey olduğunu düşünüyorsun. Yoksa Galatasaray taraftarına o konuda hak veriyorum. Şimdi sezonu şampiyon bitirmiş. Son 4 senenin şampiyonu. Şampiyonlar Ligi'ne gidiyor. 3 aşağı 5 yukarı alacağı bölgeler belli ve hala bekliyor. Beklemesinin temel sebebi de o. Planı yok Galatasaray'ın. Osimhen'i de planla getirmedim diyor. Icardi'yi de getirmedim. Muhtemelen bir yerlerde birileri bir sorun yaşar diyor. Oradaki yıldıza ben talip olurum. Düşünce tamamen bu. Yine belirleyici olan diğeri olacak. Çünkü Galatasaray her sene rakiplerine o fırsatı verdi. Benim düşüncem, bir takım 4 sene şampiyon olmuş ve aynı teknik direktörle çalışıyorsa artık kadro planlaması açısından bir şeyler ortaya çıkması gerekiyor. Bu da bizim aslında ülkede bu işin ne kadar sağlıksız yapıldığını gösteriyor.
1: Taraftar tabii isyan da doğal olarak. Şimdi Fenerbahçe'nin, yani Fenerbahçe'yle adı geçen oyunculara ve yaptığı transferlere de geleceğim ama Galatasaray taraftarı, muhabirlere vesaire çok kızgınlar. Yani hani yönetim eleştirilmiyor, sanki her şey güllük gülistanlıkmış gibi. Galatasaray taraftar da bana birazcık çok efham yapıyor gibi geliyor.
0: Yok, yapmıyor. Onların temel sebebi zaten teknik direktörüne güvenmemesi. Galatasaray taraftarı bugün gözünü kapattığında onlar da biliyor 7-8 tane oyuncunun tekrarı olduğunu. Ama Galatasaray taraftarının endişesi şu: hiç teknik direktör oyunu izlemedi Galatasaray taraftarı. Hep oyuncuya bağlı oyun izledi ve son sene Osimhen'in dışında bir şey göremedi Galatasaray. Osimhen yoksa Galatasaray tanınmaz hale geliyor. Aslında taraftarın endişesi o. Yine talip oldukları konu o. Yoksa teknik direktörüne inanan bir taraftar olsa asla bu durumda 8 tane ilk 11'de tekrar olan oyuncunun olduğu bir takımda zaten bu kadar endişe olmaz ama endişelerinin temel sebebinin ne olduğunu düşünüyorum.
1: Bu arada isimleri konuşuyoruz ama Kola Muani dedik, John Duran dedik. Osimhen'in yanına uygun olabilecek profil hangisi sence? Ne tipte bir oyuncu aramalı Galatasaray İbrahim abi?
0: Ya şöyle, şimdi Osimhen dediğin oyuncu sakatlık ya da mil takım ya da herhangi bir sorun yaşamadığı sürece o takımın direkt oynayacak oyuncusu. Şimdi Galatasaray'da ikinci santrafor ya da çift santraforlu oyunlar anlatılıyor, evet, değil mi? Şimdi o çift santrafor dediğiniz oyun aslında kulağa hoş geliyor. Kalabalık hücum oyuncularıyla bir arada oynama hadisesi oyuna talip olanların hoşuna gidiyor. Ama o bir tane oyuncunun oraya santrafor olarak gelmesi geriden bir tane oyuncunun eksilmesi demektir. O da oyunun bütününde zarar verir. İnsanlar işin o tarafıyla ilgilenmiyor. Galatasaray'ın aslında ihtiyacı olan hadise net ikinci santrafor pozisyonu. Yani Mertens'le oynama alışkanlığı olduğu pozisyon. Koyamadı yerine birini. Ama 10 numara değil. 10 numara artık değişti. 10 numara diye bir oyun kalmadı. 10 numara Alex'te Hacı vardı. Evet. O dönemlerde 10 numara. Mertens 10 numara değildi. Mertens tam ikinci santrafordu. Yani Galatasaray'ın aslında aradığı 10 numara değil, ikinci santrafora ihtiyacı var. Ve net olarak Galatasaray'ın o planlamayla alakalı bu kadar sürede bir oyuncuyu yerine koyamaması da onların planla ilgili yaşadıkları problemi net bir şekilde ortaya koyuyor.
1: Fenerbahçe'ye geçmek istiyorum. Fenerbahçe'de golcü transferi hala gerçekleşmedi. Girassi ismi çok fazla konuşuyordu ama İsmail Kartal'ın da isteğiyle Girassi transferi rafa kaldırıldı. İsmail Hoca'nın istediği oyuncu Aston Villa'dan Oli Watkins ismi. Watkins mi, Girassi mi diye sorayım sana ilk önce.
0: Ya net bir şekilde Girassi derim ben yani. Tabii yeri de çok önemli oyuncu ama Girassi o anlamda benim için Osimhen'e kim yaklaşabilir oyunun bütününde? Çünkü tek başına bitiricilik değil. Aynı zamanda zamanda işin takım savunma

0: kısmı da çok önemlidir, çok değerlidir ki bence Osimhen bu anlamda oyunu sağlıklı izleyenlere bunu öğretti. Yani tek başına gol atmak yetmiyor. Attı El Nesri 30 tane gol attı. Yetmedi evet. Değil mi? Niye? Çünkü oyunun bütününde yok.
1: Kritik
0: talip olman gereken
1: yok.
0: Oyunun bütünü. Osimhen hep oyunun bütününe talip oldu. Gol atmadığı maçlarda bile Osimhen'le ilgili bir sürü pozitif şey söyleyebiliyorsun. Stoperi geliyor, takip ediyor ya da o golü atan oyuncuya alanı ve zamanı tanıyor. Bunlar önemlidir. O yüzden Cirasi bu anlamda sanki benim bahsettiğin isimlere göre daha uygun olduğunu düşündüm ama İsmail Kartal tabii çok şanslı bir teknik direktör. Bence o da hayatı boyunca unutamayacağı bir dönem yaşıyor. Yani
1: ne
0: Ake, Skriniar, Guendouzi, Kante, Asensio, Greenwood inanılmaz bir şey. Ve zenginliğe bakar mısın? Cirasi diyor, hayır diyor, ben Watkins'i istiyorum diyor ya. Hayal edemezdi İsmail Kartal. Bundan 3 ay önce böyle bir planı yoktu Fenerbahçe'nin. İsmail Hoca arkadaşlarıyla Kavak'ta mı oturuyordu? Orada mesela oturup orada sohbet yani. Ederken 99 puanı falan anlatıyordu. Hatırlıyorsun değil mi? Orada
1: evet.
0: Mesela bunu yaptık, hakkım falan yendi derken Fenerbahçe'nin hiç planında olmuyor. Yoksa Aykut Kocaman geliyordu. O olmayınca ya gel dediler ve zenginliğe bakar mısın? Böyle bir takımın teknik direktörü oldu. Ne yapar bilmiyorum ama hayatı boyunca unutamayacağı bir hatıra bence. Hatta bundan sonraki süreçte başarılı olamazsa bence teknik direktörlüğü de zirvede bırakma anlamında. Hani burada ben bir soluklanayım diyebileceği bir kadroyu yönetecek yani.
1: Bir diğer isim daha bir konuşulan Lukaku. İsmi çok fazla konuşuluyor. Lukaku Fenerbahçe için faydalı olur mu?
0: Ya şöyle şimdi Lukaku ile alakalı fiziksel anlamda ceza sahasını oynama anlamında şahane bir oyuncu. Maç ritmini yakalayamadı. En büyük sorunu onun da çok fazla kas sakatlığı yaşamasıydı geçtiğimiz sezon özellikle. Ama Dünya Kupası'nda problemi ortadan kaldırma adına şahane bir performans. Evet. Ya Fenerbahçe gibi işte Galatasaray gibi oyunu daha çok 3. bölgede oynayan takımlarda bu tarz oyuncular sakatlık problemi yaşamadığında çok ciddi rakiplere problem çıkartabilecek oyuncular. Şimdi saydığım oyunculara bir de Lukaku'yu koyduğun zaman Fenerbahçe herhalde son zamanların oyuncu kalitesi anlamında en iyi kadrosuna sahip olacağı bir kadro vaat ediyor.
1: Bir de tabii herkesin konuştuğu hani şu anda henüz tam resmi olarak açıklanmadı ama bitti gözüyle bakılan Greenwood transferi çok büyük bir iş olduğunu düşünüyorum. 24 yaşında bu kadar yetenekli bir oyuncuyu Marsilya'dan tabii ki yüksek bonservis bedelleriyle ama normaldir.
0: Normal yani.
1: Fenerbahçe'nin getirmesi Greenwood'u nasıl yorumlarsın?
0: Bir de Fenerbahçe'nin özellikle geçtiğimiz sezon hani kanat oyuncuları organizasyonu açısından bir hayli problem yaşadı değil mi? Yani hatta biz Musabba ile ilgili bu bahsettiğin oyuncuların kalite anlamında çok aşağısında olmasına rağmen Musabba bile zaman zaman o taraftarı driplingle rakip eksilterek heyecanlandırdı. Şimdi bunun en üst seviyesi geliyor. Gerçekten ki burada belirleyici olan şudur. Biz aslında oyuncuların yeteneklerine talip oluyoruz değil mi Muzaffer? Aslında genel olarak talip olmamız ne? Bence oyuncuların hedeflerine talip olmamız lazım. Bilmiyoruz hedefini. Umarım hedefi çok sağlıklıdır. Çünkü çok böyle oyuncu geldi buraya. Yeteneklerine talip olduk ama hedeflerini bilmiyorduk ve hedeflerinin aslında çok da oynamamak olduğunu da gördük. Evet. Çok olumsuz deneyimler var. Umarım Osimhen gibi mesela Osimhen'in hedefi oynamakmış. Yeteneğine talip oldular ama hedefi de oynamakmış. Eğer Greenwood bu anlamda sağlıklı düşünceyle buraya gelirse herhalde Fenerbahçelilerin özellikle iç sahadaki maçları böyle sabırsızlıkla beklediği tabii. Ki değişen oyunda kanat oyuncuları çok eski yani eskiden kanat oyuncuları şöyleydi Muzaffer. Birebir topu aldığında bek pozisyondaki oyuncuları bir hayli problemin içine itiyorlardı. Oyun değişince ki Fenerbahçe en iyi oyununda İrfan'la ve Tadic'le oynadı değil mi? Yani böyle çok heyecanlandıracak kanat oyuncusundan ziyade becerisi yüksek statik oyununu oynadı. Bu öyle değil. Bu geniş alanda ve dar alanda savunma oyuncuları bir hayli probleme itebilecek.
1: İki ayağını da kullanabiliyor.
0: İki ayağını kullanması çok önemli. Dışarı gidebilir, eksiltebilir, merkeze getirip şutla sonlandırabilir. Çok heyecan verici bir oyuncu. Önümüzdeki sene bittiği takdirde gerçekten oyuna çok ciddi renk katacak.
1: Bir de Beşiktaş'ta Salih Özcan transferi gerçekleşti. Beşiktaş için Salih Özcan transferini nasıl değerlendiriyorsun?
0: Ben Beşiktaş'ı bu sene en sağlıklı planlama yapan takımlardan biri olarak görüyorum. Önce sportif direktör, sonra teknik direktör, sonra oyuncu tercihleri ve zaman kaybetmeden oyuncuları kampa yetiştirme düşüncesi. Çünkü çok önemlidir. Kamp dönemindeki tekrar belirleyici olur Muzaffer oyuncularla yapılan. Salih de aslında orta saha rotasyonu için Orkun'la beraber çok önemli oyuncu. Az oynadı tabii ister istemez herkes oradan bir eleştiri yapıyor ama orada daha güçlü organizasyonlar var. Burada Salih'in çok ciddi katkı sağlayabileceğini düşünüyorum. Teknik direktörün ve sportif direktörle yapılan planlamanın çok önemli olduğunu düşünüyorum ama Beşiktaş'ta en belirleyici olacak hadise şu. O oyunculara, sportif direktöre ve teknik direktöre gösterecekleri sabır.
1: Abi Beşiktaş'la kapatacaktım ama Fenerbahçe ile alakalı bir soru daha ekleyeceğim. Sen konuşurken tabii. Aklıma geldi. Sonrasında da yavaş yavaş toparlayalım transfer analizi. Bu arada videomuzu beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı da unutmazsanız çok mutlu oluruz diyelim. Şimdi Fenerbahçe'de golcüleri konuştuk, isimleri de konuştuk ama şimdi Vedat Muriç ismi var. Sence Fenerbahçe şimdi Vedat Muriç'in de olduğu bir planla düşünürsek ne tarzda bir forvete gitmeli? Daha kanat forvet mi? Yoksa şimdi mesela Lukaku ismini az önce değerlendirdik. Vedat ve Lukaku illaki birinden biri kenarda beklemek zorunda kalır diye tahmin
0: İkisini
1: ediyorum.
0: İkisini birden oynatamaz.
1: Evet. Nasıl
0: ya şöyle, şimdi bahsettiğim ben şöyle bir oyun hayal ediyorum Fener'de. Bir tarafta Kerem, bir tarafta Greenwood değil mi? Yani şimdi bunların olduğu organizasyonda uzunla da oynarsın, kısayla da oynarsın. Bu tamamen senin planınla alakalı bir durum. Çünkü kısayla oynarsan 3 tane sürekli önde gezen oyuncular rakibi ciddi anlamda probleme itebilir. Statik bir oyuncuyla oynarsan onların sırtı dönük oyunlarda ya da kenardan getirecekleri yüksek toplarda ciddi avantaj sağlayabilir. Yine alan açıp bu bahsettiğim, çünkü Kerem de Greenwood da aynı zamanda santrafor pozisyonunda oynama alışkanlığı olan, skora katkı sağlayabilen bir oyuncu olduğu için. Yani net bir şekilde şunu söylemem. Fenerbahçe'nin uzun santrafora ya da kısa santrafora ihtiyacı var demem. Fenerbahçe şu an o bahsettiğim oyuncularla tamamıyla oynama gücüne sahip oyun ortaya koyabilir.
1: Abi teşekkür ediyorum. Ben ağzına teşekkür sağlık. Bir sonraki transfer analizde görüşmek üzere diyelim. Hoşçakalın.
2: Digi Futbol YouTube kanalında İbrahim Yavuz gündemi değerlendirdi.
3: Radyo Gol. Türkiye'nin en genç spor radyosu.
4: Can Genç'le hafta sonu başlıyor.

0: Evet, tabii ki biz geldik, bir hafta sonu klasiği. Herkese selamlar sevgiler, Türkiye'nin en genç radyosu Radyo Gold'desiniz. 92.2 frekanslarındasınız tabii ki. Can Genç ile hafta sonu programında esasında dört büyükleri değerlendirdiğimiz hem taraftarlara hem de aynı zamanda sporun içinde hem muhabirlere hem yorumculara hem de gazetecilere sorduğumuz ve güncel durumu değerlendirdiğimiz bir program olacak. Bunu da öncelikle söyleyelim. Tabii ki hafta sonu farklı içeriklerimiz de olacak. Dünya Kupası ile alakalı çok daha net içeriklerimiz de olacak. Yani bu seansta, bu çektiğimiz radyo programında dersek Dünya Kupası'na çok fazla değinmeyeceğiz. Evet, aralarda değiniriz tabii ki. Herkesin, bütün konuklarımızın düşüncelerini aktarırız sizlere ama bugün birazcık daha Süper Lig endeksinde, transfer endeksinde gideceğiz. Aksel Çağlı ile başlayacağız ki zaten Beşiktaş'la başlayacağımızı az buçuk herkes anlamıştır diyelim. Daha sonrasında tabii ki birçok konuğumuz olacak. 6 farklı telefon bağlantımız olacak. Beşiktaş'la başlayacağız. Galatasaray'a devam edeceğiz. Sonrasında Fenerbahçe, sonrasında Trabzonspor yapacağız. Bugünkü yayın akışımız bu şekilde olduğunda baştan söyleyelim. Aksel, hoş geldin.
1: Hoş bulduk Can. Hoş bulduk.
0: Öncelikle davetimizi kırmadığın ve geldiğin için sana çok çok teşekkür ederiz abi.
1: Rica ederim. Ben teşekkür ederim beni davet ettiğin için.
0: Şimdi tabii ki taraftar şunu soruyor. Yani sen de bir taraftar olarak, bir Beşiktaş taraftarı olarak Trossard nerede? Trossard konusunda sence bu iş olacak mı? Trossard geldiği denklemde, imzaların atıldığı denklemde Beşiktaş'a ne katar? Ve Trossard liderliği yeter mi, yoksa bu tarz lider oyuncu gerekir mi daha fazla diye sormak istiyorum.
1: Özellikle herhalde dün Belçika'nın elenmesinden sonra bu sürecin daha da hızlanacağını düşünüyorum. Sadece çok konuşulduğu için, yani çok ortaya çıktı artık, menajerleri, avukatları vesaire geldi, İstanbul'da görüşüldü vesaire, çok gün yüzüne çıktığı için böyle transferler genelde bir yerde tıkanabiliyor ya da başka bir kulüple anlaşıp bu şekilde olumsuz bir şekilde sonuçlanabiliyor açıkçası. Onların çok örneğini gördük daha öncesinde. Bir Beşiktaş olarak tabii ki Trossard ismi heyecan verici. Yani Trossard demek istatistik demek, gol asist demek bir kere zaten. Premier Lig'den de yakından takip ettiğimiz bir oyuncuydu her zaman.
0: %100.
1: Senin de özellikle Arsenal sevginden ötürü senin de çok takip ettiğin bir
0: estağfurullah.
1: Yani dakika başına oynadığı süre boyunca dakika başına gol asist ortalaması muhtemelen çok düşüktür. Yani çok yüksektir. Yani dakika anlamında çok düşüktür. Mantığına söyledim.
0: Evet.
1: Ya sol kanatta bir liderlik katacaktır Beşiktaş eğer transferi gerçekleşirse. Bir iki sene sonra, ya şu an 32, bir iki sene sonra belki Mertens gibi Galatasaray'daki Mertens rolüne üstlenebilir. Yaş aldıkça mesela.
0: 10 numaraya kaymasından mı bahsedebiliriz?
1: Evet, 10 numaraya kaymasından bahsediyorum. Ya maliyeti anlamında biraz tereddütlerim var. Hem bonservis ödemesi olacak, hem yıllık maaşı çok yüksek olacak. Ve sonra son transferi gibi de görünüyor. O tarzda bir endişem var benim. Onun haricinde yoksa bir Trossard ismine hayır diyebileceğim bir durumda da değil şu anda Beşiktaş.
0: Tabii olmuş transferleri de konuşuruz ama yani bu arada, yani şu anda transfer penceresinin devam ettiği bu süreçte forvet isimlerinde aslında taraftardan bir forvet beklentisi var. Taraftar forvet istiyor. Yang Yoh'un Kore ile aslında performansı da fena değildi. Kore kötüydü ama Yang Yoh da golle, en azından Dünya Kupası'na gol bulmayı başarmıştı. Yani Beşiktaş taraftarı Yang Yoh'un önüne de bir forvet mi istiyor? Bu konuda teknik direktörün ve Sayın Önder Özen'in tasarrufu sence nasıl olur? Nasıl bekliyorsun bu durumu?
1: Ya bence kendisinin önünde zaten Oğuz'un bir kalitesi var. Onu da gösterdi Beşiktaş'ta da, belli maçlarda, belli karşılaşmalarda. Fakat yani birinci forvet olarak ligi götürebilir mi? Ondan çok emin değilim. Özellikle Galatasaray'ın Osimhen'i varken Fenerbahçe'nin de yapacağı yeni transferlerle Beşiktaş da ister istemez o kısma yaklaşmak istiyor. Çünkü yani Türkiye Ligi'nde dedikleri gibi, hani şu bir gerçek gerçekler. Kalecin ve forvetin seni şampiyon çok rahatlıkla yapabiliyor.
0: %100.
1: Yani, çok daha avantajlı konuma gelebiliyorsun. Galatasaray Uğurcan Çakır ve Osimhen yaptı. Daha önceki sene Icardi yaptı. Bunun böyle bir avantajı var. O yüzden Beşiktaş'ta bence top class bir santrafor arayışında diye düşünüyorum.
0: Peki o çizgide kullanır mı hoca sence?
1: Efendim?
0: Peki ara soru soruyorum. Ohu çizgide kullanır mı öyle bir denklem olursa? Yani sağ forvet, sol forvet gibi bir kanat forvet yaratabilir mi?
1: O da olabilir. Ki önde baskı da yapan bir oyuncu o. Hı-hı. Ki hocanın da bunun çok hoşuna gideceğini düşünüyorum. Hocanın zaten ön alan presini sevdiği, ne kadar sevdiği bahsediliyor sürekli. O bunu da gayet iyi yapabilir aslında.
0: Peki santrafor nasıl bir profil olmalıdır?
1: Yani açıkçası bence şu an Vincenzo İtalyan'ın taktiğinden anladığım, yani stratejisinden anladığım ön alanda pres ve dolaşan bir oyuncu olması çok daha önemli anladığım kadarıyla. Yani duran bir oyuncu olmaması gerektiğine inanıyorum ben.
0: Dušan Vlahović ismini ister miydin peki genel olarak, yani yazılan
1: ben
0: isimlerde?
1: Açıkçası bu arada yani Fiorentina zamanı kendisine gerçekten hayrandım. Yani çok beğendiğim bir futbolcuydu ki, yani bir futbol sever olarak açıkçası Juventus'a gitmesini çok üzülmüştüm. Ki o zaman Arsenal ismiyle geçiyordu yanlış hatırlamıyorsam.
0: Evet.
1: Premier Lig'e gelmesini çok istediğim bir transferdi. Bu sene ne yaşadı bilmiyorum. Bu seneye kadar yine gayet iyiydi ama bu sene ciddi bir form düşüklüğü yaşadı.
0: Doğru.
1: Maçlarını takip edemedim yani bu sene.
0: Ya Juventus'u ben de ne zaman izlesem yoktu yani genel.
1: Evet, gözden düştü bu sene. Ne gibi bir sıkıntı yaşadı hiç bilmiyorum. Ya bir avantaj bu arada çünkü ciddi bir alıcısı yok. Beşiktaş'ta ciddi bir kontrat önerdi anladığım kadarıyla kendisine. Gelir mi? Ya ben açıkçası sevinirim tabii ki. Ben dediğim gibi hayrandım kendisine Fiorentina'da, yani çok beğendiğim bir futbolcuydu. Eski gündeme de dönerse en azından tekrardan kendini ispat edebilir.
0: Formayı sattırır mı belki? Hani biraz da hani magazinsel bir soru sormak istedim arada. Yani Vlahović transferi taraftarı heyecanlandırıp o formayı daha fazla sattırır mı? Onu sormak istiyorum.
1: Yani sattırabilir aslında. Yani gerçek anlamda futbol takip edip, yani Vlahović'in kim olduğunu bilen biri Vlahović'in formasını almak ister diye düşünüyorum.
0: Güzel, mantıklı. Biraz da olmuşlara gidelim abi. Yani sonuçta ıslak imzaların atıldığı Bayern Münih'ten gelen bir kaleci var. Alexander Nübel. Axel Çağlı nasıl yorumlar?
1: Yani umarım Beşiktaş'ın son senelerindeki kanayan yaralarından biriydi. Yani çünkü herhangi bir istikrar yoktu ve sürekli tartışılan bölgeydi kaleci bölgesi. Hem Nübel hem Doğan Alemdar. Doğan Alemdar da
0: doğru.
1: Gayet değerli bir transfer benim için. Çünkü birinci kaleciliği, yani şu an tabii ki öngörülen Nübel'in birinci kaleci olması. Fakat Doğan Alemdar da en azından orayı zorlayabilecek bir isim olduğuna inanıyorum. O yüzden o, yani rotasyona gelecek Doğan Alemdar'ın da çok faydalı bir transfer olduğuna inanıyorum ben.
0: Katılırım. Yani Ren döneminde falan çok beğenirdim özellikle.
1: Evet evet, ben de çok beğenirdim. Ve yaşı da hala çok genç. Nübel transferi de yani umarım Fabri'den sonra gerçek anlamda hiçbir sorun yaşamayacağımız, uzun yıllar bizim kalemizde emin olarak devam edebilecek bir kaleci transfer etmişizdir. Kağıt üstünde çok iyi bir transfer gibi gözüküyor. Çok faydalı bir transfer gibi gözüküyor. Umarım öyle de devam eder.
0: Valla ben de benzer düşünüyorum abi. Kağıt üzerinde çok güzel bir yorummuş. Kağıt üzerinde ballı börek anlaşma. Hakikaten güzel, evet. Gözüküyor yani. Diyeceğim hiçbir şey yok. Sol bek oyuncusunu çok izlemedim. Yani benim çok
1: ben
0: bir fikrim
1: çok
0: yok.
1: İzlemedim. Ayrıyeten şu an mesela dün Beşiktaş'ta bir hazırlık maçı vardı. Orada da hiç kadroda yoktu. Ve en sonki verilerine baktığımda da mesela Ocak Şubat'tan beri bir sakatlık yaşadı. Diz sakatlığı yaşadığını görmüştüm. Ve ondan sonra da hiçbir süre almamıştı takımında diyebiliyorum Monaco'da. Ya umarım sağlıklıdır herhalde diye düşünüyorum. Ve iyi bir şekilde döner.
0: Buradan hakikaten bütün sakat oyuncuların bir an önce futbola dönmesini dileyelim.
1: Evet, çünkü kendisine de ciddi bir yatırım yapıldı. Makul bir bon, yani iyi bir bonservis bedeli ödendi kendisine.
0: Doğru.
1: Yani umarım orayı da Beşiktaş sorunsuz şekilde halletmiştir.
0: Son iki sorum var ama son sorum biraz daha uzun olacak abi. Salih Özcan transferini nasıl değerlendirirsin orta alanda? Onu da sorayım.
1: Salih Özcan hem yerli anlamında olması değerli. Hem orta sahada bir derinlik katacağı için gayet değerli buluyorum. Endidi'nin alternatifi mi olacak? Mesela Endidi ile gayet yarışabilecek bir kapasitede bence kendisi. Öyle bir transfer. Ya ben açıkçası diğer büyük kulüplerin de niye hiç Salih Özcan'ı düşünmediğini bilmiyorum. Ya Fenerbahçe'nin özellikle ihtiyacı yok ama Galatasaray mesela yerli olarak Salih Hoca'nı düşünebilirdi mesela.
0: Kesinlikle katılırım. Ya yani Fenerbahçe'de nicelik çok fazla zaten. Evet, hani merkez orta sahalık ama çok katılırım. Çok katılırım.
1: Ama Galatasaray'da yerli olarak o bölgede bir eksiklik var diye düşünüyorum. Ve yıllık maliyet bakımından da gayet mantıklı, gayet makul bir transfer olduğuna inanıyorum. Ve Orkun Kökçü'yle de aralarında iyi bir iletişim var.
0: Doğru.
1: O da Beşiktaş
0: dedin, oradan sonrasını duyamadık abi.
1: Yani Orkun Kökçü'yle de olan iletişimden kaynaklı iyi bir katkı sağlayabilir Beşiktaş'a. Öyle bir inancım var. Yani çok yapılabilecek güzel bir transfer olduğuna inanıyorum ben.
0: Peki.
1: Makul bir transfer yani. Peki. Link anlamında.
0: Çok çok katılırım abi. Yani orta alanda bence de yerli hem 10+4 kuralı hem mevcut konjonktür.
1: Evet, çok daha değerli oldu açıkçası.
0: Kesin. Peki abi, son sorumu soracağım. Bu biraz uzun bir soru. Tabii ki ben Beşiktaş'ta çok kalabalık bir kadro var. Gitmesi ve gelmesi gereken oyuncular mutlaka vardır. Tabii ki senin de taktiğine göre. Ben şunu soracağım aslında. Birazcık daha bu soruyu özetler biçimde sana şu şekilde gelmek istiyorum. Yani Beşiktaş'ın şu anda 3 tane transfer yapması gerekirse hangi mevkilere ne profilde oyuncular alması gerekir ve 3 tane oyuncu göndermesi gerekirse bu 3 oyuncu kim olmalıdır diye sormak istiyorum abi.
1: Onlar Trossard ve Vlahovic'den sonra mı yoksa
0: güzel. Güzel, sonra olsun. Yani Trossard ve Vlahovic'in olduğu denklemden bahsedelim. Ya da şöyle yapalım. Vlahovic'den bahsetmeyelim. Trossard oldu diyelim.
1: Okay.
0: Kalan 3 tane oyuncu belirleyelim. Çünkü forvet oyuncusunda daha başka alternatifler de çıktığı için Trossard tek alternatif oyuncu olduğu için öyle yapsak daha doğru olur.
1: Bana göre ayağına hakim hızlı bir sol stoper.
0: Tamam.
1: Bir Beşiktaş'ın ihtiyacı var. Şu an sayısal olarak belki çok eksik değil. Fakat nicelik olarak bir eksikliği var Beşiktaş'ın. Sol stoper anlamında özellikle.
0: Hı hı.
1: Kesinlikle sağ açık.
0: Kesinlikle sağ.
1: Trossard'ı yaptığımızı düşünürsek. Hı hı. Sağ açıkta Serni ve Raşitsa var. Evet. Fakat ben Serni ve Raşitsa ile Beşiktaş'ın yukarıları yarışabileceğini çok düşünmüyorum açıkçası. Yani çok kritik bir sol açın Trossard'ken sağ açın çok tane Trossard gibi net bir oyuncu olması lazım bana kalırsa.
0: Katılırım.
1: Bir de orta alan Endidi'nin yerine. Çünkü yani İtalyan olan anladığım taktiği sistemi çok Endidi'ye uyan bir profil değil. Daha baskılayan, daha ön alanda daha topu hızlı kazanacak bir oyuncuya ihtiyacı var Beşiktaş'ın. Ve bu da Orkun Kökçü'yü de daha rahatlatabileceğine inanıyorum. Orkun'dan daha fazla fayda alabileceğimizi düşünüyorum. Hı-hı. Eğer Endidi yerine de bir orta alanda daha dinamik bir orta sahayla güçlendirebilirsek kadroyu.
0: Çok güzel. Yani ben ikna oldum bu arada. Bence birçok dinleyen de ikna olmuştur diye düşünüyorum bu konuda. Aranan profiller konusunda ve muhtemelen de benzer düşünüyorsunuz diye. Hem Önder Hoca ile hem de Vincenzo Italiano ile benzer bir düşüncedesiniz diye düşünüyorum. Peki kimler gitmeli? Yani 3 tane isim göndermen gerekirse bu isimler hani acilen yollarına ayrılması gereken isimler kimler sence?
1: Raşitsa gidebilir.
0: Tamam.
1: Felix Udokay gidebilir.
0: Tamam.
1: Bir de Endidi bence. Hem maliyet anlamında da
0: rahatlatır diyorsun yani birazcık maaş bütçesin.
1: Ya diğerlerini geçiyorum zaten. Almusrati vesaire onları
0: geçtik.
1: Onay falan vesaire onları hiç saymıyorum.
0: Onlar çok bariz olanlardı zaten. Aynen.
1: Evet evet. Onları saymıyorum. Bu üçü gidebilir açıkçası bence.
0: Peki. Abi çok çok teşekkür ediyorum.
1: Ben teşekkür ederim.
0: Kıymetli katkılarından dolayı. Görüşmek dileğiyle.
1: Görüşmek üzere. İyi yayınlar sana.
0: Çok sağ ol abi. Evet, Aksel Çağlı bizlerle beraberdi. Biraz sonra tabii ki Alper Üstündağ ile Beşiktaş tarafında devam edeceğiz. Evet, Beşiktaş'ı konuşuyorduk. Beşiktaş'ı Aksel Çağlı ile değerlendirdik ilk etapta. Aksel bir taraftar olarak, bir kongre üyesi olarak temennilerini, isteklerini, Beşiktaş hakkındaki güzel düşüncelerini bizlere aktarmıştı. Bu bölümde de Alper Üstündağ ile beraber, Alper abi ile beraber birazcık Beşiktaş'ı konuşacağız. Bugün Beşiktaş'la başlamak istedik transferler ve genel gündem hakkında. Alper abi hoş geldin.
1: Rating yapmaz cancım. Beşiktaş rating yapmaz. Beşiktaş'ta başlamak ratingi artırmaz. Öncelikle onu söyleyerek başlayayım. Hoş buldum.
0: Abi bugün ya şöyle bir takdirim var abi genelde. Haklısın belki de ama şunu söylemeye çalışıyorum. İster istemez bütün takım taraftarları ilk konuşulmak istiyor. O yüzden bu konuda da en azından döndüre döndüre yapmaya çalışıyoruz programları Alper abi. O yüzden hak geçmesin diye bugün bu şekilde bir tasarrufumuz oldu diyelim.
1: Öncelikle Cancım, 46 yaşındayım. İnan 40 senedir futbolun içerisindeyim. Maalesef en iyi döneminde bile Beşiktaş'ı ilk sıraya aldırtmayı başaramadık. Nedendir bilmiyorum. Türkiye'de iki büyük kulüp yaratmaya çalışanlara buradan sesleniyorum. Beşiktaş en büyüktür 1903 doğumlu olarak. Bu camianın en köklü kulüplerinden bir tanesidir. Beşiktaş'ı unharca 3. sıraya atmaya çalışanlara buradan sesleniyorum. Beşiktaş 3. sıraya atılacak bir kulüp değildir. Türkiye'nin güzide kulüplerinden Fenerbahçe, Galatasaray gibi Beşiktaş'ta 4 büyük Trabzonspor'u da katarsak her birine ayrı ayrı değer vermek gerekir. Seni tebrik ediyorum. Beşiktaş'a vermiş olduğun ve ilk sıraya aldığın değerden dolayı. Yıllardır 40 senedir hep Fenerbahçe 1, Galatasaray 1, Fenerbahçe 2, Galatasaray 2, Beşiktaş gazetelerde, arka sayfalarda, spor haberlerinde, arkalarda artık bundan kurtulması lazım. İyi kimse hak hukuk bilerek camiaları öne almayı bilmeliler.
0: Vallahi Alper abi çok güzel söyledin. Bütün takımlarımız çok çok değerli. Burada yani ben en azından hak geçmesin diye sürekli bu konuda özellikle dikkat etmeye çalışıyorum. Dinleyicilerimizi kırmayalım istiyorum. Çünkü gerçekten biliyorsun ki abi yani ortam çok gergin. En azından her maçlar olmadığı dönemde bile ortamda gerginlikler olabiliyor. O yüzden de böyle bir tasarrufumuz olsun. Bu güzel hafta sonu gününde bu şekilde bir tasarrufta bulunmak istedim abi. Peki Alper abi şimdi biraz da aslında doğrudan Beşiktaş konuşmak istiyorum seninle. Öncelikle Vincenzo Italiano ve Önder Özen'in kolektif olarak belki transfer komitesindeki belli başlı yöneticilerle beraber şu anda yürütülen süreç hakkında ne düşünüyorsun? Genel olarak pozitif mi bakıyorsun yoksa eksik ve olması gerekenlerin daha da fazla olması gerektiğini mi savunuyorsun abi?
1: Önder Özen bir kere iyi bir futbol adamı. Futbol anlayışına saygı duyduğum hatta spor spikerliği döneminde de birlikte fikir alışverişi yaptığımızda bir isimdir Önder Özen. Benim antrenörlüğümden dolayı. Tabii ki Önder Özen'le Vincenzo Italiano'nun Beşiktaş çatısı altında birleşmiş olması doğru bir hamleydi Adalı yönetimi adına. Ama bizim burada öncelikli olarak konuşmamız gereken şey şu sevgili Can. Önder Özen ve Vincenzo Italiano iyi niyetiyle Beşiktaş için bir şey yapmaya çalışıyorlar ama sınıfta kalan bir Beşiktaş yönetimi var. Şimdi Beşiktaşlar bana yine kızacak. Ya sınıfta kalmanın ne anlamı var? Sezon daha yeni başlıyor. Şimdi bunları konuşmanın ne anlamı var? Ben sınıfta kaldı derken şunu söylüyorum. Hep de bunu söylemeye devam edeceğim ki Alper Üstündağ TV biliyorsun YouTube hesabında da paylaşımlarımı seyretmişsindir sevgili
0: evet.
1: Can.
0: Evet.
1: Orada da yani artık kazan kaynıyor YouTube'a taşıma düşüncesindeydim biliyorsun. Ve bunu gerçekleştirdim. Futbol severler de rağbet gösteriyor sağ olsunlar. Orada şu ifadeyi kullandım. Kimse yanlış anlamasın bu ifademi. Beşiktaş yönetimi sınıfta kaldı derken şunu söylemeye çalışıyorum sevgili Can. 6 ay sen göreve geldin.

0: sevgili Serdal Adalı. Evet, güçsüz bir kadroyla geldin. Buna saygı duyarız. Hızlıca bir yönetim oluşturdun, geldin. Peki ikinci dönemde 3 sene göreve geleceğinde neden liyakatlı, neden ağzı laf yapan, neden yumruğunu masaya vurabilen, neden kasa kolaylığı sağlayabilecek yöneticileri kadrona alabilecekken benimle zor günlerde 6 aylık süreçte yanımda olan yöneticilerle yola devam edeceğim diye inat edip şu güçsüz yönetime Beşiktaş'ı mahkum ettin? Sayın Serdal Adalı'ya sorulması gereken en önemli soru bu. Beşiktaş'ın transferlerini konuşalım. Beşiktaş'ı konuşalım, hocasını konuşalım, futbol koordinatörünü konuşalım. Sabaha kadar konuşalım. Beşiktaş'ta ne kadar güçlü olduğunu bilirsin sevgili Can.
1: Evet,
0: ama şunu söylüyorum. Sayın Adalı'ya seslendik sezon sonuna doğru. Yap bir olağanüstü seçim. Şu yönetimini yenile dedik. Güçlü bir yönetimle yola devam edildik. Bak tekrar altını özellikle çiziyorum. Ağzı laf yapabilen yöneticiler al dedik. Ya transfer geçiriyorsun, futbol komitesi başkanı olarak yönlendirdiğin as başkanın canlı yayında burayı keselim diyor. Hiç Beşiktaş'a yakışıyor mu şu yönetici modeli yahu?
1: Çok haklısın abi.
0: Ya inanılır gibi değil. Bir Beşiktaşçı olarak utandım. Beşiktaş yöneticileri bugüne kadar çıkıp gündür gündür konuşabilen futbol komitesi başkanlarına sahipti.
1: Çok doğru.
0: Ya konuşamıyor musun? Saygı duyarım. Zengin misin? Paran mı var? O zaman paranı Beşiktaş'a ver. Sen mikrofon karşısına geçme, konuşma. Bu hayallerden uzak dur derim ben.
2: Radyo Gol. Türkiye'nin en genç spor radyosu.
1: Peki taraftar şöyle bir eleştiride bulunuyor Alper abi. Yani çok fazla kombinede, özellikle kapalı tribündeki zam çok yüksek bir zam yapıldı. Yani geçen sezon birazcık uygun bir fiyattaydı kapalı tribün nispeten diğer tribünlere göre. Kale arkaları hariç konuşuyorum ama çok ciddi bir zam oldu. Kapalı tribünde de birçok kişi kombine yenilemedi. Hatta Serdal Adalı'nın şöyle bir açıklaması var. Yani hangi maçta siz çok büyük bir atmosfer oluşturdunuz da şu anda bana gelip bu şekilde bir isyanda bulunuluyor, ben anlamıyorum diye bir açıklaması var. Bu konuda ne düşünüyorsun Alper abi? Yani kapalı tribünün ruhuyla alakalı belli yorumları sormak istiyorum abi sana.
0: Taraftarla karşı karşıya gelen tüm yönetimlerin bileti çok hızlı kesilmiştir. Bu konuyla ilgili söyleyeceğim tek cümle bu. Bak tekrar söylüyorum. Taraftarla karşı karşıya gelen yönetimlerin bileti çok hızlı kesilmiştir. Beşiktaş taraftarından Serdal Adalı yönetim bundan sonra hiçbir şey beklemesin. Sadece Beşiktaş arması ve Beşiktaş sevgisi için vardır Beşiktaş taraftarı. Ve Beşiktaş'ın tek sahibi taraftarıdır. Yönetimler gelip geçicidir. O koltuklar gelip geçicidir. Sayın Adalı Beşiktaş taraftarıyla hareket ediyordu yıllarca.
1: Doğru.
0: İkinci başkanken, as başkanken, futbol komitesindeyken. Sayın Adalı sen başkan oldun, ne oldu hayrola derler insana. Neden Beşiktaş taraftarını karşısına alıyor? Neden kapalı tribün mantığını tekrar geri getirmeyi tercih edeceğine, onlardan uzak tutmayı, onlara daha yüksek paralar, bedeller belirleyip o taraftar grubunu oradan almayı? Zaten Beşiktaş'ta kapalı ruh kaldı mı ki sevgili Can? Beşiktaş'ın kapalı ruhunu oradan aldılar, kalenin arkasına koydular, şimdi de oraya koymamak için savaşıyorlar. Bence Serdal Adalı koltuğunu sağlama almak istiyorsa önce taraftarla iyi geçinmesi gerekiyor.
1: Çok
0: eğer hızlı. Beşiktaş taraftarıyla iyi geçinmezse Beşiktaş taraftarı bileti çok hızlı keser. O kadar söyleyeyim. Midtjylland maçı var. Midtjylland maçında Anya'yı, Konya'yı herkes anlar. Midtjylland zor bir şey.
1: %100.
0: Kolay olmayacak. Ve o kolaylık bilmiyorum. Yani 23 Temmuz dedi galiba karşılaşma. Midtjylland karşısında alınacak olumsuz bir sonuç Beşiktaş yönetiminde çatırdanmalara ve aralıktaki seçime kadar gider. Benden şimdi söylemesi. Bak 6 tane hazırlık maçı yaptılar. Slovakya'da kampta değil mi Beşiktaş?
1: Doğru.
0: Herkes ne diyor? İşte Önder Özen çok iyi işler yapıyor diyor. Nübel'i aldılar, Salih Özcan aldılar. Doğan Alemdar geldi, Kuattara geldi. Trabzon sırada. Evet, bunların hepsi doğru. Ama sen 6 tane hazırlık maçı yaptın. Vincenzo Italiano hocanın daha oyun tarzını anlayamadık. Temmuz'da, 5 Temmuz'da, 10 Temmuz'da oynanan hazırlık maçlarında mağlubiyetler arka arkaya geldi. Şimdi 14 Temmuz Salı gününde de bir iki hazırlık maçı oynayacak Beşiktaş. Sonra İstanbul'a dönüş ve Miştant maçına merhaba. Yani sen hazırlık maçlarında umut vereceksin taraftarı ki ne top oynuyoruz ya desin Beşiktaş taraftarı.
1: %100 ki çok ihtiyacı var şu anda şu ortamda Beşiktaş'ın çok çok ihtiyacı var. Hele hele sezon başlarıyla alakalı.
0: Sen sahada top oynama. Vincenzo Italiano vardı. Taktiğini sistemini daha belirleyemediğimiz bir İtalyan hoca. Önder Özen iyi niyetiyle transferleri yapmaya çalışıyordu. 150 milyon euroluk bir bütçe var sevgili Can. Transferleri yapacaklar. Yapmak zorundalar. Bugüne kadar yapılmayan transferleri yapmak zorundalar. Rakibini almış gitmiş. Galatasaray 4 sene üst üste şampiyon olmuş. Kemik kadrosu var. 2-3 transferle beraber işi bitirip 5. sene şampiyonluğuna koşup Şampiyonlar Ligi hedefi var. Rahatlar. Fenerbahçe'ye bakıyorsun. Aziz Yıldırım başkanla bir yenilenme. Eski ruha kavuşma. Eski futbolcularla beraber kolej havasını yaratabilme. Hoca anlamında. Ve iyi transferler. Sen şimdi çok geridesin. İyi transferler yapıp en azından onlarla savaşabilecek hale gelebilmelisin. Transfer konusunda iyi işler yapılıyor mu? Kaleci Nübel'i, yani nice iyi kaleciler geldi biliyorsun. Fenerbahçe'de Ederson oynadı geçen sene, ne verdi?
1: Doğru.
0: Yani Nübel'i alıp bu kadar böyle yerlere göklere sığdıramamak nedir onu da anlayamıyorum. Evet, Salih Özcan çok iyi transfer. Orkun'la beraber uyum içindeler inşallah. O uyumu sağlarlar.
1: Ki yerli için de çok kıymetli bir hamle. Yani yerli kuralı, yani 10+4 yabancı kuralında Salih Özcan'ı bitirmek bence kıymetli bir hamle. Ben de katılıyorum.
0: Tabii ki. Yani Kuattara iyi transfer. Yani Trabzon'u bana göre yani Vlahovic biraz hayal. Onu söyleyeyim. Yani 25-26 yaşında bir golcü Juventus'ta oynayacağım, Avrupa'da oynayacağım diyor. Yani Beşiktaş taraftarının çok hoşuna gitmez bu haber ama Vlahovic biraz hayal gibi duruyor. Yani bunu ne şekilde söyleyeyim. Şimdi Belçika'nın İspanya'ya elenmesi Leandro Trasort transferini iyice ağırlık kazandırdı. Yani Arsenal'le bonservis konusunda anlaşma sağlandığı bilgisi geldi. Yani oyuncu da Trasort da Beşiktaş'ı istiyormuş. Futbolcularla görüşüyormuş arkadaşlarıyla. Yani bu arada tabii Fenerbahçe ve Galatasaray cephesinden haberler çıkartılıyor. Trabzon Fenerbahçe yolunda, Trabzon Galatasaray yolunda. Yani ne Trabzon'muş?
1: Gerçekten. Gerçekten öyle abi.
0: Yani bu resmen bütçeyi artırma politikası. Beşiktaş yönetiminin bu oyuna gelmemesi lazım.
1: Yani daha sabırlı mı olmalıdır Beşiktaş yönetimi, yoksa hemen oyuncuyu gidip işi bitirmeli midir? Yani nasıl
0: vallahi
1: anlamalıyız?
0: Benim duyduğum kadarıyla yani bonservis pazarlığı bir kere devam ediyor. Yani Arsenal'le beraber 18 milyon euro gibi bir garanti ücret, 2 milyon euro gibi bir bonus söz konusu transferde. Yani taraflar arasında anlaşma yüksek ihtimalle bitti. Artık kişisel görüşmeye geldi ki Dünya Kupası'nda diye Leandro Trasort görüşülemiyordu. Şimdi artık İspanya'ya elendi Belçika. Trasort'la görüşme sağlanacaktır bugün yarın. Sporcu biraz dinlenmek de isteyecektir haklı olarak.
1: Mutlaka bir 10 gün en azından bir ufak bir tatil olur arada gibi.
0: Ama benim yani inan sevgili Can, Türkiye'ye gelen futbolcuların böyle 30 yaş üzeri olması çok içime sinmiyor. Yani 32 yaşına gelmiş Trasort. Yani kanat oyuncusu. Yani yıllık ne bileyim 8 milyon euro garanti maaş. Yani prensip anlaşmasına ne kadar varsalar da. Ya 32 yaşında ya.
1: Yani 28 olsa belki bir itirazın olmazdı ya Alper
0: olabilir
1: abi.
0: Olabilir tabii. Olabilir. Mesela şimdi yine menajerler oyunu Beşiktaş'ın içerisine dönmeye başladı. İşte geçtiğimiz sene biliyorsun sakatlık problemleriyle savaşmıştı. Hani 26 yaşında Vlahovic gelse iyi iş. Ama Vlahovic gelmek istemiyor. Yani net şekilde söylüyor, ben Avrupa'da devam etmek istiyorum, ilk hamlem Juventus'ta devam etmek istiyor. Ama şimdi menajer oyunları gündeme geldi, devreye girdi, sakatlıklar yaşamış, problemler yaşamış. Lukaku Napoli'de 7 maç oynamış geçtiğimiz sene. Evet. Şimdi Lukaku'yu, yine 34 yaşına gelmiş Lukaku'yu yani Beşiktaş'a ayıklamaya çalışıyor menajerler. Ya yetki verdik, bu sürpriz gerçekleşir gibi böyle haberler yapılıyor. Ya bu oyuna Beşiktaş yönetiminin geleceğini sanmıyorum. Yani geçtiğimiz seneleri sakatlıkla geçirmiş, 34 yaşına gelmiş bir Lukaku'nun bence Beşiktaş'ta işi yok. Aman dikkatli olsunlar. Yine İtalyan hocanın orta saha için istediği bir oyuncu var. O da 30-31 yaşlarında. Fiorentina'da oynayan bir oyuncu var. Rolando Mandragora. Mandragora mı?
1: Mandragora abi.
0: Hı-hı. Yani Mandragora. Hı-hı. Ya Mandragora mesela, o da 31 yaşına gelmiş bir oyuncu. Orta saha için yani 10 milyon euronun üzerine bir teklif. Ona da aynı şekilde. Yani Anguissa diye bir oyuncu var. Evet. Anguissa Kamerun'un orta saha, biliyorsundur.
1: Bir iyi oyuncudur abi genelde ama çok yüksek paralar.
0: O da 30 yaşına geçmiş. O da 31 evet. yaşlarında. Ona da 15 milyon euro bir bonservis bedeli talep ediliyor. Yani ya bilmiyorum, taraflar arasında görüşmeler devam ediliyor deniliyor ama yani ben bu haberlere çok inanmak istemiyorum. Yani Beşiktaş'ın iyi bir kadro oluşturması için daha böyle tamam tecrübeli olsun, eyvallah, 30-31 yaş futbolcu için çok büyük bir yaş değil. Yani kendine bakan futbolcular işte görüyoruz, 39 yaşındaki Messi'yi, 41 yaşındaki Ronaldo'yu görüyoruz ama yani kulüp bazında baktığımızda eğer sen gençleşme operasyonu yapıyorum, güçlü bir kadro kuruyorum diyorsan araya tamam bir iki tecrübeli oyuncuyu koy. Buna saygım var ama bu kadar yüksek bedellerle değil. Yani biliyorsun Beşiktaş'ta Önder Özen'in zamanında yapmış olduğu bir açıklama gündemde şu anda. Beşiktaş'ın diyor verecek, saçacak parası olmamalı diyor. Alacaksan diyor oyuncuları diyor, kiralama modeliyle alacaksın diyor ya da bonservissiz oyuncu bulacaksın diyor.
1: Bu ilk dönem Önder Özen'in açıklamasıdır. Doğru mudur abi? İlk döneminde söylediği bir şey miydi?
0: Evet evet evet, ilk dönem açıklamalarından bir tanesi yani. İlk dönem açıklamaları değil yani, ilk dönemde görev yaptıktan sonra yanlış hatırlamıyorsam ya görev yaptığı sırada konuştuğumuz bir mevzuydu ya da arada bıraktıktan sonra bir programda söyledi. Şimdi onu tam net hatırlamıyorum ama ya Önder Özen'in mantığı bonservissiz oyuncu alalım, kiralama modeliyle oyuncu alalım, hem kulübe yük olmasın hem de Beşiktaş'a faydalı olsun. Eğer faydalı olmuyorsa da göndermemiz kolay olsun mantığındadır Önder Özen.
1: Doğru.
0: O yüzden yani böyle ne bileyim işte 10 milyon diyor. Bak 10 milyon euro maaş diyorlar. Vlahovic için. Dušan Vlahovic için. Ya bunlara ben katılırım. Neden katılırım? Çünkü 26 yaşında bir golcüden bahsediyoruz. Ya 1.90'lı bir santrafor.
1: Son transferini yapmayacak olacak sonuçta.
0: Evet. Yani sen onu aldıktan sonra yine satabilirsin. 26 yaşında. Ama yani ne bileyim işte yani böyle işte Anguissa'ymış, ondan sonra Mandragora'ymış. Yani böyle 31 yaşına, 32 yaşına gelmiş oyunculara para saçmaya kalkmasın Beşiktaş. Yani bunun mutlaka Beşiktaş yönetiminde bir adı vardır. O yüzden hani çok da alacaklar deyip Beşiktaş taraftarını bir galyana getirmek istemiyorum ama yani Beşiktaş yönetiminin 30 yaş üzerinden biraz uzak durması gerektiği düşüncesindeyim.
1: Çok katılıyorum.
0: Bak çok tabii katılır. Ki al. Sağlamdır, tecrübelidir. Orta sahanın beynidir. Bir hacı alıyorsundur. Bak bir hacı. Hacı geldiğinde Galatasaray'a kaç yaşındaydı sevgili Can? 31-32 yaşına gelmişti hacı.
1: Doğru.
0: Ama Galatasaray'a 4 senede neler verdi hacı? Yani bir eğer hacı alabiliyorsan, eğer bir hacı alabiliyorsan yani kesinlikle ve kesinlikle onu ben zaten hayır demem.
1: Ya 30 yaş üzeri birisi alınacaksa bu isim hakikaten sükse yaratacak birisi olmalıdır. Onun haricinde daha çok potansiyel de vaat eden oyunculara yönelilmelidir diyor Alper Üstün'de. Doğru muyuz abi?
0: Yani potansiyel Beşiktaş'ı ileriye taşıyabilecek, Beşiktaş'ı gençleştirme operasyonunda ileride işe yaramadığında transfer olabilecek ya da performansıyla beraber transferi para kazandıracak isimleri eğer alacaksan ben buna zaten hayır demem. Ama yani ben şimdi sana soruyorum. 34 yaşına gelmiş bir Lukaku'nun ismi geçiyor. Ya Lukaku'nun ne işi var Beşiktaş'ta?
1: Katılırım.
0: Sakatlıklarla boğuşan bir adam. Buraya kebap yemeye, tatlı yemeye gelir yani anca. Boğazını seyretmeye gelir Lukaku. Bu saatten sonra.
1: %100. Valla Alper abi seninle sohbet etmeyi hakikaten özlemişim. Yani çok daha fazla uzun da sohbet edebiliriz ama biraz da şimdi bir reklama gitmem gerekiyormuş abi. Çok çok teşekkür ederim kıymetli katkılarından
0: herkese,
1: dolayı.
0: Herkese iyi hafta sonları diliyorum Can'cığım. Seninle program yapmak keyifli. Çok teşekkür
1: ederim. Her zaman abi çok çok teşekkürler kırmadığın için bir kez daha.
0: Çok sağ ol. Görüşmek üzere.
1: Evet biraz da Galatasaray konuşalım istiyorum ki iki tane bağlantımız var. Yakup abi şu anda galiba müsait değilmiş. Yakup Çınar'la bir bağlantı gerçekleşti. Sonrasında Hakan Erol'la gerçekleştirmeyi aslında planlıyoruz ama bayağı da bir dinleyici mesajı gelmiş. Birazcık oralara da değinmek istiyorum açıkçası. Hazır Yakup abi de şu anda müsait olmadığı için bağlayamıyorum ama belki biraz sonra bağlarız. Onu da söylemiş olalım. Mehmet Bey yazmış. Selam canı iyi yayınlar. Salih Özcan 2 senedir bence üst düzey oynamıyor. Yani kulübünde süreler anlamında bunu vurgulamış. Ben iyi bir transfer olduğunu düşünmüyorum demiş. Yani birazcık şöyle yorumluyorum ben. eğer bir yabancı kuralında serbestlik olsa idi, o zaman

0: Belki katılabilirdim yorumunuza. Ama ya şöyle de bir durum var. Ya 10 artı 4 kuralında hocanın 3 orta sahayla oynamayı sevdiği bu ortamda, yani Vincenzo Italiano'nun mutlaka nicelik olarak da oyuncu sahip olması lazım Beşiktaş'ın. Ve bu parametrede hem 6 hem 8 oynayabilen, hem de yani maddi anlamda da iyi bir kontratla gelen Salih Özcan'ın ben kıymetli bir ekleme olduğuna inanıyorum. Evet, yani Salih Özcan bir takımı işte yani şampiyon yapmaz ama size en azından derinlik katabilecek bir oyuncudur diye yorumluyorum. Ve hem 6 hem 8 oynayabildiğinden de dolayı hocanın en azından rotasyonda dahi de olsa mutlaka kullanacağı bir isim olarak yorumluyorum. Bir Alper abiye bir eleştiri gelmiş. Belki bir yorumuna katılmayan bir dinleyicimiz Çınar Bey yazmış. Ve hani genel olarak eleştirmiş Alper abi. Yani düşünceleri, ya herkesin farklı düşünceleri olabilir. Yani sonuç olarak yani futbolda tek bir doğru yok ve yani futbol saha içerisinde bile yeni doğrular eski doğruları yenebiliyor ve oyun da buna göre evriliyor. O yüzden benim de mesela bugün yaptığım bir yorumun yarın geçerliliği belki olmayabilir ve birçoğumuzun da bence böyle. Yani biraz oyuna şöyle bakmalıyız. Evet, mesela son yıllarda diyelim ki son 20 yılda şu klişe net bir şekilde işliyor bizim ligimizde. Yani atanla tutan iyi olacak klişesi. Ama bundan 5 sene sonra belki bu olmayabilir. Yani bence olur ama demek istediğim şey, yani birazcık aslında çok net bir örnek vererek, yani belki de katılmayacak birçok kişi vardır bu yorumuma ama olmayabilir. Yani mesela biz 2010'larda Barcelona'nın topa %80-85'lerle sahip olduğu denklemlerde en iyi takım olduğunu görüyorduk. Ama şu anda topa bu kadar fazla hükmettiğiniz vakitte zaman zaman sıkıntı yaşıyorsunuz. Yani çok büyük sıkıntılar yaşayan takımlar da var ve hızlı oynamayan takımlar, topu hızlı çevirmeyen takımların gerçekten çok ciddi problemler yaşadığını da görüyoruz. Yani modern oyunda ve oyun biraz değişti. Hatta en üst seviye takımlar bile topu bazen rakibe bırakarak direkt oradaki geçiş hücumlarıyla beraber kaliteli ayaklarıyla, kaliteli kenar oyuncularıyla hücum ettiğini görüyoruz. Ve yani oyun da değişiyor. O yüzden doğrularını da tek bir doğru olarak kabul edemeyeceğimiz bir branş futbol, en azından benim gözlemime göre. Yayıncı kuruluşun mobil üzerinden yaptığı bir zamdan bahsetmiş bir dinleyicimiz Çağlar Bey yazmış. Yani Çağlar Bey'in yorumunu okuyacağım. Yakup abi de müsaitmiş. Yakup abiyi de birazdan bağlayabiliriz. Evet, Yakup abi de şu anda hattımızda. Çağlar Bey, sizin mesajınızı okuyacağım ama Yakup abi hazır yakalamışken bir bağlamak istiyoruz. Yakup abi, hoş geldin.
1: Hoş bulduk Can, iyi yayınlar.
0: Çok çok teşekkür ederim abi. Ya bir kere tabii ki Yakup Çınar deyince birazcık da Galatasaray konuşacağımız anlaşılmıştır tabii. Yakup abi, şimdi tabii ki taraftar şunu söylüyor. Yani birçok takımda transfer var. Hem Trabzonspor'da hem Galatasaray, pardon, hem Beşiktaş'ta hem Fenerbahçe'de. Galatasaray'da neden şu anda bir aksiyon yok? Taraftar diyor ki en başarılı Bayern Münih, mesela başarılı bir takım Bayern Münih bile transfer yaparken neden Galatasaray birazcık daha sabırlı davranıyor bu konuda diye bir eleştiri var. Yakup abi, nasıl değerlendirirsin bu eleştiriyi?
1: Ya taraftar bu konuda %100 haklı. Özellikle eleştirilmesi gereken iki tane konu var Can. Birincisi, bu kadar deneyimli bir yönetimden bahsediyoruz. Eli bu kadar rahat yönetimden bahsediyoruz. Üst üste 4 sene şampiyon olmuşsun ve 4 yıl şampiyon olurken transfer ettiğin oyuncuların hepsi fark yaratmış. Senin kadroların her zaman Fenerbahçe, Beşiktaş ve Trabzonspor'dan daha iyi olmuş ki sen maratonun sonunda kupayı kazanan, şampiyonluğa uzanan takım olmuşsun.
0: Doğru.
1: Temmuz'un bugün yanlış bilmiyorsam 11'i.
0: Doğru.
1: Hala bir tane oyuncu transferi yapmadın. Onun dışında ki hani yabancı kontenjanı dinliyor ama öyle ya da böyle kontenjan hep devam edecekti zaten. Yani bir tane kontenjan, şimdi Leslie Uçoku transferi mesela isteseydin daha önce de gerçekleştirebilirdin. Yani taraftarın aslında eleştiri oklarından bir tanesi bu. İkincisi Icardi meselesi. Yani Haziran'ın 30'unda Galatasaray'la sözleşmesi bitti. Ama hala hiç kimse Icardi'nin gelip gelmeyeceğini net olarak bilmiyor. Icardi'nin sözleşmesi bitmesine rağmen ne Icardi veda etti ne Galatasaray veda etti. Icardi yarın ben geliyorum derse Galatasaraylı antrenmanlara

0: Tabii o bir tane kontenjan var. O kontenjan Galatasaray kullanamayacak duruma gelir. Böyle bir durum söz konusu. Bu nedenle Galatasaray taraftarı da sosyal medyada tabii ki yönetimi eleştiriyor. Eleştirilerde bulunuyor. Ama için öbür tarafına baktığımız zaman da Galatasaraylı yöneticilere de sorduğumuzda onlar da şunu söylüyor. Evet, bizim belli bir planımız var. Bu yabancı kontenjanı, yabancı kuralı konusu önemliydi. Bunu beklemek zorundaydık. Ona göre hareket etmeliydik. Bir taraftan Dünya Kupası vardı. Bunlar da onlar adına haklı gerekçeler tabii ki, ama yine de Galatasaray taraftarı, Trabzonspor'un bu kadar transfer yapmışken, Beşiktaş'ın yapmışken, Fenerbahçe'nin önemli hamleler yapmışken Galatasaray'ın sessiz kalması Galatasaray taraftarını tabii ki rahatsız ediyor.
1: Ben katılırım abi. Yani o yüzden taraftarın şu anda en sıcak sorusuyla başlamak istedim açıkçası Yakup abi. Senin görüşlerin bizler için çok çok değerli. O yüzden de bu soruyla başlamak istedim ki şunu da sorayım. Yani taraftar aslında forvet çıkmazını çok merak ediyor ki Icardi durumunun belirsizliğinden bahsettin abi. John Duran durumu nasıl? John Duran'daki son gelişmeler nasıl? Ve John Duran alındığı takdirde yani Icardi de alınabilir mi? Yani 3 forvetle mi Galatasaray devam edecek diye bir soru sormak istiyorum. Yani taraftar şunu mu anlamalı? Ya John Duran mı ya Icardi mi, yoksa ikisi birden de olabilir mi? Yani taraftar burada ne düşünmeli, ne anlamalı?
0: Can, 2 gün önce yapsaydık bu bağlantıyı ben sana derdim ki John Duran Galatasaray öyle ya da böyle John Duran'ı kadrosuna katacak. Icardi gelirse de gelmezse de John Duran Galatasaray'ın kadrosunda olur, ama dün özellikle aldığım bilgi John Duran'la alakalı oldukça olumsuz düzeyde. Niye olumsuz? Çünkü Türkiye'de John Duran ismi çok fazla dillendi. Galatasaray anlaştı, bitiriyor, etti. Oyuncu 5 milyon euroya Galatasaray'a geliyor, Galatasaray'ın kapısında yatıyor. Bu oyuncu tarafıyla ilgili doğru bilgiler, ama Al-Hilal tarafında böyle bir durum yok. Al-Hilal diyor ki kardeşim, bu adam bizden 20 milyon euro maaş kazanıyor. En az bu adamın maaşının yarısını ödemek zorundasınız ya da bonservisiyle bu oyuncuyu transfer edeceksiniz. Böyle olunca da durum, Galatasaray şu anda tamamen John Duran transferini bekletmeye almış durumda. Hatta Galatasaray'ın gündeminden uzaklaşıyor da diyebiliriz. Alternatif isimler üzerinden gidiyor Galatasaray. 10 numaraya Can Uzun'u alabilirse bu kez yabancı hakkını forvetten yana kullanabilir. Can Uzun olmazsa 10 numaraya daha tecrübeli bir isim alırlarsa, bu kez 2004-2005 doğumlu Avrupa'dan Galatasaray'ın transfer listesinde olan bazı isimler var. Bunlarla alakalı görüşmeler devam ediyor. Dediğim gibi yani John Duran transferi Galatasaray taraftarının gözünde bitme noktasındaydı. Ama şunu söyleyeyim, John Duran her anlamda kafalarda soru işareti olan bir futbolcu. Maliyeti nedeniyle Galatasaray bu duruma sıcak bakıyordu. Sadece 5 milyon euro kiralama bedeli ödeyecekti. Bütün maaşını alması ödeyecekti. Ama şu an için böyle bir durum söz konusu değil. Eğer John Duran'ın menajeri bu sıkıntıları çözebilirse o zaman evet, transfer gerçekleşebilir. Ama dediğim gibi aksi bir durumda Galatasaray bir sezon için 5 milyon eurodan daha fazla para ödemek istemiyor.
2: Radyo Gol, Türkiye'nin en genç spor radyosu.
1: U23 kontenjanı da belki biraz daha transferin olması konusunda cezbedici bir faktör olabilir John Duran için, ama evet yani %100 katılırım abi. Şunu soracağım, yani bir yerlerde okudum, birkaç tane haber okudum tabii ki, ama Bruno Fernandes veya Martin Ødegaard'ın Galatasaray'a gelme olasılığı realistik bir olasılık mıdır? Böyle bir tasarruf var mıdır abi, onu sormak istiyorum.
0: Ya şöyle, realistik midir? Evet, realistiktir. Niye? Çünkü sen geçen sezon Osimhen'i 70 milyon euroya almış Galatasaray'dan bahsediyoruz. Galatasaray yönetimindeki insanlar da şunu söylüyor. Biz bu sezon evet ana plan için en az 2 ya da 3 tane oyuncu transfer edeceğiz, ama asıl parayı 10 numara mevkisine gömeceğiz. 10 numara mevkisi için de en ön sıradaki isim Can Uzun. Yani Okan Hoca yeni sezondaki kafasındaki plan Can Uzun transferi gerçekleşirse 10 numara diyoruz, ama o daha çok böyle 9.5 Mertens'in oynadığı rolde, Osimhen'e biraz daha yakın o profilde bir oyuncu ve Can Uzun bu listede ilk sırada. Galatasaray 2 gün önce de oyuncunun menajeriyle İstanbul'da bir görüşme gerçekleştirdi ki hani bu da en azından Galatasaray'ın transferde ne kadar inandırıcı olduğunu, ciddi olduğunu ortaya koyuyor. Çünkü Frankfurt 60 milyon euro serbest kalma bedeli var ve sözlü olarak 50 milyon euronun altına bir rakama bu oyuncuyu vermek istemediğini Galatasaray tarafına iletmişti. Galatasaray bu transferde ısrarcı, dediğim gibi son güne kadar değil ama ihtimali sonuna kadar kovalayacak. Öncelik Can Uzun. Olmazsa evet, listede isimler, hani mesela Bruno Fernandes aslında baktığın zaman imkansız gözüküyor ama detaylara indiğin zaman bu transferin gerçekleşme ihtimali söz konusu olabiliyor. Çünkü oyuncunun Manchester United'la sadece bir yıllık sözleşmesi kaldı. Aslında geçen sezonun devre arasında Manchester'dan ayrılmaya sıcak bakıyordu. Şampiyonlar Ligi'nde boy gösteren bir takımda oynamak istiyordu. Michael Carrick geldikten sonra orada Manchester'da bir toparlanma oldu ama oyuncularla bir yıllık sözleşmesi var. O yüzden hani oyuncuyu parayla ikna etme şansınız var ki hani Bruno Fernandes'in menajerleri de böyle bir ihtimalden bahsettiği için Galatasaray bu için peşinden gidiyor. Düşük ihtimal mi? Evet, ama transferde bazen hani düşük ihtimal de olsa gerçeğe dönüşme ihtimali söz konusu olabiliyor.
1: Çok güzel açıkladın abi. Çok güzel açıkladın hakikaten.
0: Evet.
1: Ya şeyi soracağım abi, bir de Davinson Sanchez haberlerini görüyorum. Galatasaray'ın 30 milyon gibi bir beklentisi varmış. Como'da galiba daha düşük tekliflerde bulunuyormuş. Öyle bir durumda yani Galatasaray stoperde nasıl bir hamleye gider ve Davinson sence kalır mı gider mi abi?
0: Can, Galatasaray bu mevcut kadro içerisinde satmayacağı iki tane oyuncu var. Bir tanesi Davinson Sanchez, ikincisi de Osimhen. Yani yeni sezon planlamaları tamamen bu oyuncular üzerine kuruluyor. Aslında Dünya Kupası öncesinde böyle Galatasaray'ı tatmin edici düzeyde bir teklif gelseydi belki Galatasaray ikna olabilirdi. Ama Dünya Kupası'ndaki performansından sonra
3: çok iyi, evet.
0: Galatasaray hiçbir şekilde Davinson Sanchez'den çıkmak istemiyor. Hı hı. 35 milyon euro da ben Avrupa'da bir kulübün Davinson Sanchez için bonservis bedeli ödeyeceğini sanmıyorum. Hı. O zaman dediğim gibi astronomik bir teklif gelir. O zaman tabii ki Galatasaray alternatif isimler var listede. Kim Mijay'ı geçiyor. Çok zor olsa Liverpool'daki durumu daha belli değil. Van Dijk ihtimali belki söz konusu olabilir. Milan'da forma giyen Pavlovic'in Galatasaray'ın listesindeki isimlerden bir tanesi ama ben hem Davinson Sanchez hem de Osimhen'in Okan Hoca özellikle yeni sezonda mutlaka ve mutlaka kadroda tutmak istiyor ki Galatasaray hani yeni sezonda kadrosunda ana plandaki oyuncuların hiçbirini kaybetmek istemiyor. Sadece geçen sezon kiralık giden işte Nelson'a, bu sezon kadroda düşünülmeyen Ahmet Kutucu'ya, Kazımcan Karataş'a bazı teklifler var. Onun dışında hani ana plandaki oyuncularla alakalı şu ana kadar Galatasaray'a gelen resmi teklifte söz konusu değil.
1: Yani aslında biz şöyle bir dönem mi beklemeliyiz Galatasaray'ın transfer penceresinde? Yani çok hamleli değil ama mesela 3 oyuncu gidecek, 4 oyuncu gelecek ama net isimlerle bir yol mu izlenecek Galatasaray'da? Yani bu şekilde mi yorumlamalıyız şimdiden?
0: Ben sana planı çizeyim dinleyicilerimize.
1: Lütfen
0: de.
1: Abi.
0: Şimdi Galatasaray Can Uzun'u transfer ederse forvet bölgesine U23'ten ziyade Osimhen, en az Osimhen kadar etkili olabilecek kimin ismi geçiyor mesela? Kolomuani. Şu anda Galatasaray yönetimine en yakın menajer Ali Bilecan bu transferin gerçekleşebileceği bilgisini veriyor. Juventus da istiyor ama burada Galatasaray'ın avantajı Şampiyonlar Ligi. Ama oldu ki Can Uzun olmadı. Kontenjan hakkını 10 numara transferini Galatasaray bu bölgeye kullanacak. İşte Bruno Fernandes, hatta Dani Olmo, işte Manchester City'deki Tiani Reinders ismi geçiyor. Odegaard çok düşük bir ihtimal çünkü Arsenal 10 numara bölgesine transfer yapan ayrı çok konusu olabilir. O zaman gerçekten ses getirecek bu seviyede bir oyuncu transferi yapacak. Forvet bölgesine bir tane yedek yabancı oyuncu düşünülüyor. Yine hani 2023 kontenjan oyuncusu. Yine Galatasaray'da Okan Hoca'nın özellikle istediği isimlerden bir tanesi Berkut Yıldırım. Yani Galatasaray'ın bir tane kontenjan hakkı var, o da Icardi gelmezse. Bunu forvetten ya da on numaradan yana kullanacak. Onun dışında da şu anda zaten Leslie isminin bittiğini söyleyebiliriz. Artık Galatasaray bu transferin resmi olarak açıklamasını bekliyoruz.
1: Leslie genç kontenjanda mıdır abi? Onu bir şey yapalım.
0: Tabii. Oyuncu 21 yaşında. Burnley'den geliyor Galatasaray. Renato Niaga zaten kadroda tutulacak. 2 ediyor. Geriye de 2 tane kontenjan kalıyor. 10 numaraya işte Can Uzun gelirse kalan 2 hakkını birini kanattan yana birini de

0: Aynen.
1: Yani bu arada
0: şunu da söyleyeyim. Özel hayatımda Hakan Erol benim çok iyi bir dostumdur. Onu da her zaman zaten dinleyiciler net bir şekilde zaten sohbetlerimizden çok net anlıyorlar abi.
1: Evet, yani iyi ki diyelim canım.
0: Yani birbirimizi övgü seansından sonra birazcık da istersen artık Galatasaray konuşalım çünkü dinleyici çıldırdı artık. Yani dinleyici diyor ki artık yeter arkadaşım, yani birbirinizi bu kadar övmeyin. Bu olmaz diyor. Onu yapmayalım. Abi Galatasaray'da yaprak kımıldamıyor. Yani taraftar, Yakup abi de aynı soruyu sordum bu arada. Yani yaprak kımıldamıyor. Taraftar diyor ki abi transfer diyor. Hatta bir arkadaşım söyledi, bu örneği Yakup abiye de kullandım. Yani Bayern Münih bile gidip Saibari'yi alıyor. Abi adamlar da yani zaten tulum çekiyorlar yani ligde genelde diyorlar. Ve yani Bayern Münih kupada gidip 55 milyona Saibari'yi indiriyor. Neden Galatasaray'da yaprak kımıldamıyor? Bir taraftar olarak bu konudaki yorumunu almak istiyorum abi.
1: Öncelikle canım, bir önceki yayınımızda Galatasaray'ın temkinli yaklaşmasının normal olduğunu söylemiştik. Çünkü kadrosu hemen hemen tüm takımlar arasında en hazır takım Galatasaray'dı. Bu sebepten dolayı ben transferin biraz incelenip sık dokunulduğunu düşünüyorum. Fakat geldiğimiz noktada da ben bir 15 Temmuz'a kadar en azından bir iki transfer, en azından forvet transferi ve orta saha transferi bekliyordum Galatasaray'dan. Resmi olarak şu an hiç transfer yok. Ama sanırım bitti denilen transfer, yani birçok kaynaktan gelen habere göre Ugo Çukwu transferi olduğu söyleniyor. Yani şu an için Galatasaray'ın bir transfer yaptığını düşünüyorum. Zaten kadrosuna baktığımda da toplamda Galatasaray'ın ihtiyacı olan oyuncunun 4 hadi maksimum 5 olduğunu düşünenlerdendim. Ama tabii ki şu an lig başlayacak. Sanırım bir ay kadar bir süre var ligin başlamasına da. Yani artık burada işlerin hızlanmasının gerektiğini düşünüyorum. Artık bonservis tam olarak hangi mevkiye harcanacak anladığım kadarıyla bu paranın, yani büyük kısmının 10 numara mevki için harcanacağı söyleniyor. Can Uzun ismi Galatasaray'da gündemde. Sanırım menajeri İstanbul'a geldi 2 gün önce Galatasaray'la görüşmek için. Galatasaray'ın talebi de oyuncu tarafı zaten Galatasaray'a gelmek istiyor. Bunu biliyorum. Sanırım oyuncu tarafından da Galatasaray'ın isteği Frankfurt'a biraz bonservis bazında baskı yapılıp fiyatın düşürülmesi olduğunu biliyorum.
0: Vallahi yani Hakan hakikaten yani şey, Yakup Çınar da çok benzer yorumladı o kısmı. Yani aslında doğru tektir cümlesine geri dönelim. Yani yani hamleleri az buçuk artık anlıyoruz. Yani Galatasaray'da orta alanda Ugo Çukwu, telaffuzu Leslie diyelim biz şimdilik, evet, telaffuzu daha kolay olacak. Ugo Çukwu falan biraz daha çalışmamız lazım.
1: Ama bir şey var ama gerçekten.
0: Değil mi? Abi yani tribünde mesela atıyorum nasıl bağıracak abi taraftar? Yani mesela Leslie Ugo Çukwu gol attı. Yani Ugo Çukwu çok zor abi tribünde yani.
1: Yani bunu şöyle şey yapabiliriz bence. Hani nasıl İspanya'da veya işte Barcelona taraftarları Messi diye bağırdı. Biz de Leslie diye bağırırız.
0: Güzel. Bak bunu.
1: Yani böyle uyarlayabiliriz. Hani inşallah çok söyletir bunu. Biz de hani onu o zaman bir düşünürüz.
0: Yani onu o zaman düşüneceğiz değil mi abi?
1: Onu bize düşündürür oyuncu. Yani sanırım John Brooks çok geçiyordu. Biz seninle konuştuğumuz zaman da en yakın bitmeye yakın oyuncuydu sanırım. Hatırladığım kadarıyla o kadar. Ama sanırım kulübü de zorunlu bir satın alma opsiyonu koydurmak veya bonservise satmak istediği için Galatasaray oraya sanırım bir es verdi. Şu an oyuncuyu bekletiyor diyebiliriz.
0: Vallahi abi o zaman biraz olacak olan, hani en muhtemel olan isimden Leslie'den ilerleyelim. Leslie Ugo Çukwu'dan ilerleyelim. Yani orta alanda oyuncu Galatasaray ne verir? Hangi oyuncunun ikamesi olarak düşünmeliyiz Galatasaray'da veyahut da yeni bir profil mi geliyor?
1: Yani hangi oyuncu? Direkt Lemina bence. Oyuncunun ben 8 numara oynama özelliği olduğunu düşünmüyorum. Direkt bir 6 numara bence Galatasaray için. Lemina'nın da artık işin ilerlemesi baz alındığında, yani öngörüldüğünde bence çok iyi bir transfer orada. Ben Lemina'yla, çünkü Lemina'yı zaten haftada iki maç takviminde oynatmak gerçekten çok zor. Galatasaray'ın oraya gerçekten bir rotasyon oyuncusu bulması gerekiyordu. Bence dinamik bir oyuncu olduğunu düşünüyorum. Tabii ki hani birçok eleştiri var, bunu sosyal medyada gördüm. Ama oyuncunun yaşını da baz almak gerekiyor. Premier'likte Burnley gibi kümü ne kadar küme düşerse düşsün 38 maça çıkmış bir oyuncu. Yani oradaki oyun kalitesi, oyun temposunu baz aldığımızda bir de Galatasaray daha çok topa sahip olan bir takımken bir de oyuncu

0: bu şekilde görmek lazım. Burnley takımı genelde topun arkasına yaslanan bir takım zaten.
1: Doğru.
0: Bir oyuncunun aslında büyük maç performanslarını incelediğinde yani gayet ortanın üstünde performansların olduğu maçlar var Premier Lig'de. Ben o yüzden Galatasaray adına transferi olumlu değerlendiriyorum. Oyuncu fizikli, topla dribbling kabiliyeti bir yere kadar olabilen bir oyuncu. Yani ben Galatasaray'a katkıda bulunacağını düşünüyorum. Tıpkı Lemina gibi sanırım Lemina da Fransa alt takımlarında yani U21'de 20'de forma şansı bulmuştu o dönemde. Daha sonra sanırım Gabon milli takımını seçmişti Lemina oradaki.
1: Tam emin değilim ama muhtemelen doğrudur abi sen diyorsan.
0: Öyle bir şeydi sanırım yanlış olmasın ama Hugo Çuklu sanırım Fransa'nın tüm alt yaş takımlarında da oynamış bir oyuncu. Yani aslında Fransa milli takım oyuncu adayıydı. Ama tabii oradaki şu an havuzu gördüğümüzde yani bunu çok...
1: Havuz abi çok geniş.
0: ...olmadığını söyleyebiliriz. Yani çok zor yani gerçekten Fransa milli takım. Yani Fransa milli takıma gitmeyen oyunculardan bir ilk 11 yapsak bir inşallah kupasında olduğu yüksek ihtimalle şu an yarı finale kalabilirdi.
1: Vallahi yapabilirdi yani yarı final yapardı bence de Fransa'daki gitmeyen evet. Havuz çok acayip.
0: Çok çok çok.
2: Radyo Gol. Türkiye'nin en genç spor radyosu.
1: Ben şöyle bir haber de okudum. Tam olarak herhalde şu anda müzakerelerde oradalar diye anlıyorum. Galatasaray yönetimi ya da işte transferden sorumlu kimse. Yani belki bir kiralık ama opsiyonu satın almalı bir hamle de konuşuluyor aynı zamanda. Belki oradalardır diye yorumlayabiliriz diyeyim. Biraz aslında yorum sorusu soracağım sana. Yani senin kafandaki Galatasaray'ın yeni sezon denkleminde Kolo Muani artı Can Uzun'u mu oyun olarak sen tercih edersin ki Kolo Muani'nin bir yedek santrafor olduğu denklemden bahsediyoruz tabii ki. Osimhen Can Uzun bağlantısından bahsedebiliriz 10 ve 9 numaralar açısından. Veyahut da daha böyle bir world yani dünya yıldızı diyebileceğimiz işte Bruno Fernandes'ler, işte Ødegaard'lar bu tip alacalı daha böyle dünya futbolunda hakikaten kendi rüştünü ispat etmiş bir oyuncu ve Osimhen'i ve aynı zamanda yedeği olarak da John Duran'ı mı isterdin? Genel olarak nasıl bakıyorsun buradaki 10 numara ve 9 numara çıkmasına?
0: Benim kafamdaki denklem aslında hani birçok muhabirin de artık son noktaya geldi dediği John Duran'dı. Çünkü ben John Duran'ı gerçekten hani kişisel olarak da aslında oyunda oynarken çok beğenen bir oyuncuydum. Ve Fenerbahçe'ye gittiğinde de ben onun büyük bir iş olduğunu söylemiştim. Sadece o dönemde oyuncunun bence üstünde çok fazla misyon ve sorumluluk yüklendi. Hani direkt Osimhen'le bir kıyaslama yapıldığı için bu oyuncunun ben oradan da etkilendiğini düşünüyorum. Yoksa oyuncunun gerçekten yani skill olarak yani yetenek olarak üst düzeyde bir oyuncu olduğunu düşünüyorum ben. Yani oradaki benim hayalim biraz işte Osimhen ve yedeği John Duran. Yani bence bunu İngiltere'ye gittiğinizde oradaki Aston taraftarlarının ne bileyim United taraftarlarının olsa onlar da yani mükemmel bir forvet rotasyon olacağını söyleyecektir.
1: 100-100.
0: 10 numarada da ben Can Uzun'a hep yakındım. Ødegaard isimden sonradan çıktı. Ama artık Ødegaard'ın tam bir 10 numara olduğundan da yani çok beğendiğim bir oyuncu ama
1: sağ yarım daireden 8.5 numaradır. Ben de öyle
0: düşünüyorum. Sanki iyi oynuyor son zamanlarda. Yani o Arsenal'a ilk geldiği zamanlardaki oyundan ziyade artık biraz daha 8 numaraya evrildiğini üst düzey bir oyun kurucu olduğunu düşünüyorum Can. Yani oradaki Mertens etkisini hani, gelirse Mertens etkisi yaratacak diyenler hayal kırıklığına uğratabilir oyuncu. Onu söyleyebilirim. Yani Mertens gerçekten bir 10 numaraydı ve 9.5'tu hatta. Onları çok iyi yapabiliyordu. Ama Ødegaard son sezonlarında biraz daha 8 numaraya evrilmiş durumda. Tabii 10 numarayı da çıkışlı. Aslında 10 numaranın şeyli de yok.
1: Evet. Çok katılıyorum yorumlarına bu arada. Lütfen Mehmet abi.
0: Ama hani insanların hani o Mertens'ten beklediği şeyleri yapamayabilir. Hani oyun görüşü, oyun zekası olarak öyle ama bazı şeyleri sık yapabilir. Çünkü o 8 numarada topu dağıtma, sorumluluk alma noktasında Mertens'in daha önde bir oyuncu. Ama hücumda tabii ki biraz daha sınırlı olduğunu söyleyebilirim. Yani Can Uzun biraz daha Mertens'e yakın olduğunu düşünüyorum profil olarak. Çünkü forvet oynayabilme özelliğine de sahip. Napoli'de nasıldı Mertens? Şu an şampiyonluğa yakın oldukları sezonda Juventus'la o kapıştıkları esas sezonda şampiyon olamadıkları sezonda Mertens genelde Santro'ya yakın.
1: Tabii Santro 9 oynuyordu. Insigne, Kayaon, Mertens.
0: Çünkü o zaman Milik vardı, o sakatlanmıştı vesaire de orada direkt iş Mertens'e düşmüştü. Hatta golü kısaldığına yakın bir sezon geçirmiş hatırladığım kadarıyla o dönemde.
1: Doğru.
0: Muhteşem bir performansı Şampiyonlar Ligi ile beraber. O sebeple yani Can Uzun sanki bana biraz daha Galatasaray taraftarının istediği profille yakın bir oyuncu olarak.
1: Ya şöyle mi özetlemeliyiz abi? Yani artık 10 numaranın gereksinimlerinde, yani 10 numara bölgesindeki oyuncuların kısa da olsa dribling yapabilme kabiliyetinin olması tabii gerekiyor. Daha statik oyuncular 8'e evrilmek durumunda kalıyor demeliyiz mi?
0: Onu sorayım. Ama Türkiye Ligi'nde Can, senin dediğin gibi sana katılıyorum. Dribling yapan oyuncu daha çok iş yapıyor bile. Yani bunu Yunus Akgün'ün üzerinde görebiliyoruz. Burada Anadolu takımların ve sıkışan maçlarda Galatasaray
1: Yunus
0: Akgün'ün olmadığı durumda mesela Yunus Akgün'ü hemen ikinci yanın başlarında oynatıyordu ki oradaki oyunu açma görevini Yunus Akgün'e veriyordu. Yani driplikleriyle, paslarıyla gibi bu şekilde. Yani ben yine de Can Uzun'un daha, daha yakın bir profil olduğunu düşünüyorum Galatasaray'da.
1: Yok, katılıyorum yani hakikaten bence de o tarz bir profil lazım. Yani Can Uzun, İlla Can Uzun demiyorum ama yine de Mertens profili lazım.
0: Hani Can Uzun ve benzeri.
1: Ve benzeri, evet, güzel. Evet, Can Uzun'un artısı tabii Türk adam abi.
0: Efendim?
1: Can Uzun'un artısı tabii ki Türk yani.
0: Tabii tabii ki Türk yani. O bir kontenjanda. Bugün Kenan Yıldız abi bilir alamıyorsan zaten. Bence üçüncü oyuncu gitmen gereken Can Uzun diye düşünüyorum.
1: Yok, mantıklı yani. Yüz katılırım abi. Valla çok konuşabiliriz Hakan. Çok uzun da konuşabiliriz ama seni zaten çok yoruyoruz genelde Radyo Gol ailesi olarak. Yok, o yüzden de teşekkür ederim abi şimdilik.
0: Ben teşekkür ederim. Ben geçen
1: ağzına sağlık abi.
0: Sorduğunda sonra yanıtı denk de veriyorum isteyerek. Hoşuma giden bir sekans oluyor gerçekten. Ben teşekkür ederim.
1: Ya tabii bazen tabii seninle çok daha aslında tansiyonu yüksek olduğu anlarda yayınlar yapıyoruz. Yani dakika skorda maç sonunda taraftarın hani tansiyonunun hata kaldırmayan aslında yayınlar yapıyoruz. O yüzden şu anda normale göre daha fazla güldük, eğlendik, daha şen şakraktık. Dinleyicilerimizden
0: evet, de biz de yazın tadını çıkartıyoruz.
1: Evet, biz de yazın tadını çıkarıyoruz. O yüzden de birazcık hani fazla güldüysek ya da itici geldiyse de özür dileyelim dinleyicilerden. Ben özür dileyeyim, senden öyle bir şey beklemiyorum
0: yani,
1: daha.
0: Benim tavsiyem transfer dönemi zaten yaz geldi. Yani futbol zaten konuşacağız Ağustos'ta, daha yaz bitmeden.
1: Tabii.
0: Yazın en sıcak zamanlarında futbol tekrar giriş yapıyor. Bence insanlar hani biraz daha bundan uzak kalırsa en azından. Çünkü yeterince şurada bir ay sonra
1: zaten başlayacak gerginlik değil mi abi?
0: Sahip olmaya başlayacaklar. O gerginlikler, sosyal medya gerginliği, açıklama gerginlikleri, karşılıklı atışmalar, bunlar başlayacak. Bence insanlar biraz daha şu dönemde Dünya Kupası'nın tadını çıkartsın. Daha senin tadını çıkartsın diyebilirim ben.
1: Vallahi güzel abi. Peki ağzına sağlık Hakan.
0: Ben teşekkür ederim Can. Senin de ağzına sağlık. Dinleyicilerimize de iyi günler, iyi bir hafta sonu olsun istiyoruz.
1: Evet, Hakan Erol bizlerle beraber. Evet, Fenerbahçe konuşacağız demiştik. Kısa bir ara yaptık. Aranın ardından tabii ki Fenerbahçe konuşmak için İrfan 25 bizimle beraber. İrfan abi, öncelikle hoş geldin.
3: Merhabalar, iyi yayınlar.
1: Şöyle bir durumumuz var. Evet, bir hatta bir sıkıntı olmuştu. Şimdi geldi ses. İrfan abi de bizimle beraber. Tabii ki şu anda Fenerbahçe taraftarı Greenwood'u düşünüyor. Greenwood'la yatıp kalkıyor. Yani bu anlaşma zemini ne zaman olur İrfan abi? Veyahut da şartlar ne olur? Şu anda transferdeki durum nedir? İrfan abi, senden bir Greenwood yorumu alabilir miyiz?
3: Evet, Fenerbahçe İngiliz yıldız Mason Greenwood'un sözleşmesi tamamlamak için artık son aşamada. Yani Fenerbahçe yönetiminin hedefi bugün ya da en geç yarın İstanbul'a getirmek oyuncuyu. Marsilya'da bizim aldığımız bilgiler Sarı Lacivertli kulübün teklifini kabul etti ve İngiliz yıldızı Fenerbahçe'ye transfer için onay verdi. Fenerbahçe yönetimi Getafe ile Manchester United'da biliyorsunuz Marsilya'nın %60 bonserviste payı vardı. %40'da Getafe ve Manchester United'ın payı vardı. Hem Getafe ile hem de Manchester United'da Fenerbahçe anlaştı. Artık evrakların tamamlanmasını bekliyor Fenerbahçe. Bu doğrultuda da çalışmalarını sürdürüyor. Yani burada bir sorun şu ana kadar bir herhangi bir sorun yok. Roma kulübü devredeydi ancak Roma'nın teklifini Greenwood kabul etmedi, reddetti. Çünkü Fenerbahçe teklifi daha iyiydi. Her ne kadar Atletico Madrid'le ilgili birçok haber çıksa da, özellikle Fransız basınında, ancak Atletico Madrid'in de benim aldığım bilgiler öncelikli olarak oyuncu satışına öncelik

0: verdi ve oyuncu satmadan da bir oyuncu transfer etmesinin şu aşamada mümkün olmadığı yönünde bilgi var. Fenerbahçe bu transferi gerçekleştirmek istiyor ve bu transferin artık sonuçlanmasına çok kısa bir süre kaldı, onu söyleyeyim.
1: Peki çok küçük bir şey de sormak istiyorum abi.
0: Yani şöyle söyleyeyim, yani burada bir şu ana kadar aldığımız bilgiler olumsuz bir durum söz konusu değil. Ve Fenerbahçe bu transferi bitirmek için artık sadece zamanını bekliyor. Biraz daha sabretmek lazım ama bu transferde şu ana kadar olumsuz giden bir durum söz konusu değil, onu söyleyeyim.
1: Çok küçük bir tane de aslında soruya bir ek yapmak istiyorum abi. Bir haber okuduğum için bu haberin doğruluğunu teyit etmek amacıyla soruyorum. Yani Arap Yarımadası'ndan, Suudi Arabistan'dan da oyuncuya bir teklif götürülebileceği haberi var. Bu durum bu transferi nasıl etkiler ve böyle bir durum şu anda güncel mi?
0: Şöyle söyleyeyim, oyuncu kariyerini Avrupa'da sürdürmek istiyor ve Fenerbahçeliler bunu da anlaşmaya vardı. Fenerbahçe'ye gelmek istediğini iletti. Fenerbahçe maçlar yönetimine de Fenerbahçe gitmek istediğini iletti. Hatta şunu söyleyebilirim. Sözleşmesinde 8 milyon euroluk bir Marsilya'da bir hakkı vardı. Bundan da feragat etti Fenerbahçe'ye gelebilmek için. Oyuncu Hakan Safi döneminde biliyorsunuz oyuncuyla konuda anlaşmaya varılmıştı.
1: Doğru.
0: Aziz Yıldırım'ın yönetiminde yaptığı pazarlıklar sonucu o ücretten dahi fedakarlık yaparak belli daha azına Fenerbahçe gelmeyi kabul etti. Şu aşamada oyuncunun Fenerbahçe ile Erkun'da anlaştığını ve Marseille yönetimine de Fenerbahçe'nin teklifini kabul etmesi yönünde baskı yaptığını söyleyebilirim. Yani Fenerbahçe bu transferi bitirecek. Kısa süre içerisinde bitirmesini de bekliyoruz. Tabii artık Fenerbahçe yönetimi açıklamalarını biliyorsunuz. Kendi yayın organlarından veya kendi resmi hesaplarından paylaşıyor. Dolayısıyla biraz daha yani kısa, yani bugün ya da yarın ben bir resmi açıklama yapılmasını bekliyorum Greenwood'la ilgili.
1: Peki tabii ki olmuş transferler üzerinden değil ama aslında taraftarın en merak ettiği soruyu sormak istiyorum İrfan abi. Yani Fenerbahçe kadrosunda şu anda 42 tane futbolcu var ve çok kalabalık bir kadro olduğu aşikar. Kural açık, 10+4 kuralı var. Çok büyük bir kadro kalabalığı var Fenerbahçe'de ve genelde zaten çoğu yıla da baktığımız zaman hep Fenerbahçe'de kadro kalabalığını görürüz. Yani Aziz Bey yönetimi veyahut da transferden sorumlu kimseler bu konuda nasıl bir tasarrufa gidecektir ve aynı zamanda hangi oyuncularla ne zaman yollar ayrılacak gibi görüyorsun İrfan abi?
0: Şöyleceğim kısa ve net. Skriniar, Asensio, Ake, Vedat Muriç haricindeki tüm oyuncular Fenerbahçe gelen teklifleri değerlendirebilir. Ama bu dört oyuncu haricinde gelen tüm teklifleri değerlendiriyor Fenerbahçe yönetimi, yabancı futbolcular.
1: Peki bir resmi teklif var mı diye soralım.
0: Yani şöyle söyleyeyim, yani bunlar takımın omurgası. Skriniar, Asensio, Guendouzi, alıcısı Ake, Vedat. Yani bunların bu beş isim haricindeki her gelen oyuncu, yani her gelen teklif değerlendiriliyor. Ama bu beş isim kesinlikle aynı ne kadar yüksek bonservis teklifi gelse de Fenerbahçe bu beş oyuncuyu saklayacak. Ama bunun haricinde gelen teklifler değerlendiriyor. Burada teknik heyette Avustralya kampı sonrası oturulup karar verilecek. Ama gidecek oyuncular hemen hemen belli olduğunu söyleyebilirim. İşte kiralıktan dönen Amrabat, Diego Carlos, Liva, Ömer Fayet, onun haricinde Beka, Mustafa gibi isimlerin gelen teklifler var. Bu teklifler değerlendiriliyor. Bu oyuncular için Fenerbahçe tabi az önce bahsettiğim 42 tane yabancı oyuncusu var. Tabi 10+4 kuralı da Fenerbahçe'yi oldukça zorlayacak. Zorlayan bir kural. Çünkü Fenerbahçe'nin şu aşamada +4 kuralına uymayan 16 tane yabancı oyuncusu var. Yani Fenerbahçe şu aşamada hiç transfer yapmasa dahi bu +4 kuralına uymayan 6 oyuncusunu göndermek zorunda. 6 oyuncu göndermek zorunda. Ve kanat ve forvet transferi yapılacağını düşündüğümüzde bu +8 oluyor. Yani 8 oyuncu göndermek zorunda kalacak +4 kuralına uymayan. Zaten +4 kuralına uyan da 7 futbolcusu var şu anda mevcut kadroda. Bundan da 3 tanesi göndermek zorunda. Yani toplamda 11 oyuncuyla Fenerbahçe kullarını ayırmak zorunda yabancı kontenjanı.
1: Çok.
0: Şimdi Fenerbahçe yönetimi şu aşamada tamamen Golnik Zabze maçına kadar transfere yönelmiş durumda. Eksiklerini gidermeye yönelmiş durumda. Bu transferi tamamladıktan sonra da Avustralya kampından sonra da takımdan ayrılacak oyunculara yönelik gelen teklifler değerlendirecek ve tüm çalışmayı bu yönde yürütecek. Ya tabii Fenerbahçe bu oyuncularla da yollarını ayırmak hemen kolay olmuyor. Çünkü oyuncuların aldığı oyuncuların sözleşmesi devam ediyor. Oldukça yüksek yıllık ücret alıyorlar. Şimdi oyuncu bu yıllık ücretlerinden isteyen kulüpler bu ücretleri vermediği zaman oyuncular bu ücretlerinden feragat etmek istemiyorlar. Dolayısıyla zorlu bir süreç bekliyor Fenerbahçe yönetimini. O yönetim de bu doğrultuda çalışmalarını yoğun bir şekilde sürdürüyor. Bence akılcı bir transfer politikası sürdürüyorlar. Şu anda Fenerbahçe'nin eksik noktalarına nokta transfer yapmayı hedefliyorlar. Yani çok fazla transfer yapmak değil. Fenerbahçe'nin eksiklerini belirlemişlerdi zaten. Seçim öncesinde belirlemişti Sayın Aziz Yıldırım bu süreci. Hangi mevkiler eksikti? Forvet mevkisi eksikti. Oraya Vedat Muriç transfer edildi. Bir forvet daha transfer edilecek. İşte stoper mevkide eksiklik vardı. Oraya sol stoper olarak Anke transfer edildi. İşte Osterwolder'in kalacak mı kalmayacak mı, orada işte dediğim gibi az önce yabancı kontenjanı doğrusunda yine İnternet İsmail Kartal'ın plan doğrusunda karar verilecek. Şimdi kanat transferi yapılacak. Dolayısıyla akılcı bir transfer politikası yürütülüyor.
1: Katılırım.
0: Eksik mevkilere nokta transferler yapılıyor. Ama taraftarın da biraz sabretmesi gerekiyor. Daha önünde zaman var Fenerbahçe'nin.
1: Peki. Yani
0: transfer çok dinamik bir süreç çünkü.
1: İrfan abi, peki şimdi tabii ki belli başlı haberleri okuyoruz ve Fred'le alakalı haberler de var. Yani Fred'in hocanın kalmasını istediği oyuncular arasında yer aldığını görüyorum ama taraftarın da 10+4 kuralından dolayı ve Fred'in mevcut artık belli bir yaşa gelmesinden dolayı ayrılmasını istediği gibi bir durum söz konusu. Yani Fred konusunda Fenerbahçe nasıl bir karar alacak, ne bekliyorsun abi, bunu merak ediyorum.
0: Yani Fred Atletico Mineiro İdari Kurulu'nda anlaşmaya varmıştı. Atletico Mineiro da Fred'i transfer etmek istiyordu ama Brezilya ekibi oyuncu bonservis ödemeleri ödemeden kadroya katmak istiyor. Yani şimdi bu oyuncuları isteyen kulüpler de şunu çok iyi biliyorlar. Yani bu yabancı sınırı nedeniyle, yabancı kontenjanı nedeniyle kulüpler bu oyuncuları elinden çıkarmak zorunda. Dolayısıyla bu nedenle bu oyuncuları ya bonservis ödemeleri ödemeden kadroya katmak istiyorlar. Atletico Mineiro CEO'sunun bir açıklaması vardı. Brezilya basına yaptığı açıklamada. Biz Fred'in Fenerbahçe'deki sözleşmesinin durumunun netleşmesini bekliyoruz. Çünkü yabancı kontenjanı nedeniyle belli şey olurduk ama biz bonservis bedeliyle bu transferi gerçekleştirmeyeceğiz ifadesi kullanıyor. Şimdi Fenerbahçe yönetimi ne yaptı? Ya, teknik direktör İsmail Kartal zaten Fred'in en iyi kariyerin en iyi dönemi İsmail Kartal döneminde gerçekleşmişti. Ve İsmail Kartal da takımda tutmak istiyor. Ki biz Gornik Zabrze maçında büyük ihtimalle Fred'i ilk 11'de göreceğiz. Orta saha rotasyonu.
1: Doğru, Kante yok.
0: Şimdi Fenerbahçe'de şu ana kadar yabancı oyuncularını bakıp Avusturya kampına çok kalabalık bir kadroyla gitti Fenerbahçe. Neden bu kadar kalabalık kadroyla gitti? Çünkü Avusturya kampı öncesi oyuncular hangi oyuncularla yollarını ayıracağını ifade etse veya götürmese bazı oyuncular, bu oyuncuları yollarını ayırırken de zorluk yaşayacaktı Fenerbahçe. Şimdi yapılacak transferlere göre, ihtiyaçlara göre, gelen tekliflere göre biz Eylül ayında belki Gornik Zabrze maçına ilk 11'de çıkan bazı oyuncuları Şampiyonlar Ligi'nde Fenerbahçe gruplara kalırsa orada görmeyeceğiz.
1: Çok
0: o Fenerbahçe
1: güzel.
0: Bu oyuncuları da transfer dönemi bitene kadar değerlendirmek istiyor. Yani elinden bedava bir şekilde çıkarmak istemiyor. Oyuncularını bonservis geliriyle, bonservis geliri ederek, elde ederek göndermek istiyor. Tabii kulüpler de, özellikle yabancı kulüpler de burada her şeyi yakından takip ediyorlar sonuçta. Ve bu yabancı kuralında 16-4 kural nedeniyle elinde zaten 21 tane yabancı oyuncum var. Dolayısıyla bunu göndermek zorunda olduğunu biliyor ve onlar da bonservis bedeli ödemeden oyuncuyu kadroya katmak istiyor.
1: Çok mantıklı.
0: Fenerbahçe yönetimi de şu ana kadar mantıklı bir şekilde hareket ediyor ve tüm oyuncularını kampa götürdü. Tüm oyuncuları görmek istedi. Bu süreci de şimdi transfer sürecine kadar istediğiniz kadro oyuncuyu yazabilir, transfer dönemi sona erene kadar kadroya istediğiniz oyuncuyu yazabiliyorsunuz. Ama o süreci de bu şekilde değerlendirmek istiyor Fenerbahçe. Yani elindeki oyuncuyu bedava vermek istemiyor. En azından bonservis bedeli elde etmek istiyor.
2: Radyo Gol. Türkiye'nin en genç spor radyosu.
1: Vedat Gornik maçına yetişecek mi? İkinci maça en azından kesin yetişir diyebiliyor muyuz abi?
0: Şöyle bir ikinci maç kesin olarak yetişecek.

0: Vedat'ın tedavisi çok olumlu ilerliyor. Zaten sakatlığı nedeniyle İstanbul'da kalmıştım. 24 saat esasına göre yoğun bir tedavi programı uygulanıyor kendisine. Şu anda son çekilen MR'da da iyileşmenin olduğu ifade ediliyor. İlk maçta yani bowling maçının kadrosuna yer alacaktır. Ama ilk maçta ilk 11 başlamaz ama son 15 dakika veya maçtan sonra maçın sonuna doğru oyunu atacaktır teknik direktör İsmail Kartal. İkinci maçta ise 90 dakika oynayabilecek seviyeye gelecek. Şu anda Vedat'la ilgili dediğim gibi olumlu haberler geliyor. Hı hı. Ve iyileşme sürecinin oldukça hızlı bir şekilde devam ettiğini söyleyebilirim. Tabii burada Vedat Mor için de bunda çok büyük bir etkisi var. Oyuncu da kendisine çok dikkat ediyor. Bireysel programını sıkı şekilde uyguluyor. Ve tedavi sürecinde de sağlık eğitiminin kendisine verdiği programı harfiyle uygulayarak ve 24 saat esasında uygulanan tedaviyle de daha hızlı bir iyileşme gösterdiğini söyleyebilirim.
1: Peki. İrfan abi çok çok teşekkür ederim kıymetli katkılarından dolayı.
0: Ben teşekkür ederim.
1: İrfan abi bizimle beraberdi. İrfan 25'li konuştuk. Fenerbahçe'nin birçok detayına değindik. Aslında spesifik sorular sormak istedim. Çünkü taraftarın kafasında belli başlı sorular var. Yani bu kadro neden çok kalabalık? Mason Greenwood ne oldu? Vedat maça yetişecek mi? Gibi aslında doğrudan direkt sorularla ilerledik İrfan abiyle beraber. Bir dinleyicimiz radyoyla alakalı bir herhalde bir bağlantı sıkıntısıyla alakalı bir şey yazmış. Vallahi şu anda nasıl durum bilmiyorum ama dinleyenlerden mesajlar geliyor. Onu söyleyelim. Olabilir. Bir dinleyicimiz de birazcık aslında Aral Çimşir ve Can Uzun iki değerli oyuncu. Kamuoyundan futbol anlamında potansiyelleri yeteri kadar değerlendirilememiş olmasının çok üzücü olduğunu söylemiş. Bu iki isme aslında biraz daha değinmemizi istemiş. Bir iki üç dakika değineyim istiyorum. Yani en azından bugünkü akışımızda böyle bir şey yoktu ama böyle bir istek varsa tabii ki biz de kırmayız. Tabii ki değinebiliriz. İbrahim Bey'in mesajı var. Yani şöyle söyleyeyim. Öncelikle Aral'ın çok özel bir profil olduğunu düşünüyorum. Çok fazla izlemedim ama izlediğim üzere şöyle söyleyebilirim. Yani 3-4 maçını falan izledim Aral'ın. Yani çok fazla elimde veri yok. O yüzden de çok büyük cümleler kurmak da istemiyorum Aral hakkında ama yani izlediğim kadarıyla yani çok net bir sol kenar oyuncusu. Çok çabuk yön değiştirebilen bir oyuncu. Zaten yani o tabelayı yapmasının sebebi de yani rakip savunmaların birazcık sıkıntılı olmasının yanı sıra çok rahat yön değiştirebildiği ve çok İngilizce'de agility dediğimiz yani tam Türkçe mealini bilmiyorum ama çevik diyelim. Çok çevik bir oyuncu olduğunu söyleyebilirim Aral Çimşir'in ve mutlaka bence Trabzonspor'a çok şey katacaktır. Hele hele 10+4 kuralı için yani biçilmiş kaftan ve anlaşılan bonservisinde ben gayet ederi olduğunu düşünen taraftayım Aral için. Yani Trabzonspor gidebileceği bence en iyi seçeneklerden bir tanesiydi Aral'ın. Çünkü zaten yani oyuncudan genç oyuncuya verilen değerin ne kadar özel bir iş yaptığını görüyoruz. Yani genç oyuncuya verilen değerle beraber Aral'ın o bölgede mutlaka yıldızlaşabileceğini düşünüyorum ki arkasında Sidney Cabral gibi bir bekle oynayacak. Zaman zaman Mustafa Eskerilaç'la oynayacak. Yani Saviola geldi aynı zamanda. Ki Saviola hakkında çok bir bilgi sahibi değilim. İzlemedim oyuncuyu. Yani mutlaka katkı verecektir sol kenarda ve şu anda Trabzonspor'da aynı zamanda sağ kenar oyuncusu ismi de konuşuluyor. Birazcık daha benim futbola bakışımla alakalı olarak şunu söyleyebilirim. Sağ kenar oyuncunun da oyuncusunun da en azından biraz daha topa yani 10 numara karakterli bir sağ kenar oyuncusu olabilir. İyi olabilir böyle bir oyuncu. Yani topu ayağında tuttuğu zaman yani bir saniye bekleyerek o pas açılarını görebilen bir oyuncu olursa Aral bence daha fazla verim verir sol kenarda diye düşünüyorum. Can Uzun'la ilgili konu şu. Can Uzun'un bir kere tam olarak net bir mevkisi olmayan bir oyuncu olduğunun kanaatindeyim ki bu iyi bir şey bence. Zaman zaman bunu forvetlerde kötü bir şey olarak yorumlarız ama Can Uzun'u siz sol forvet olarak da sağ forvet olarak da merkezde de yani 10 numara 9.5 numara gibi de konumlayabilirsiniz veya bir çift forvetin ikinci forveti olarak da konumlayabilirsiniz. Ki zaman zaman takımlar sahte 9 olarak da kullanabiliyor. Ki gördük bunu Eintracht Frankfurt'ta Can Uzun nezdinde. Benim çok beğendiğim bir oyuncu ki yani milli takımda belki farklı bir düzen olsaydı Can Uzun çok daha başarılı olabilirdi. Yani sahte 9'u canlı oynasak çok daha iyi olabilirdi düşüncesindeyim ama tabii ki yani futbolu tabii ki Vincenzo Montella benden daha iyi biliyordur. Her ne kadar çok fazla eleştirilse bile ki bugün Trabzonspor konuşmak

0: kısmı ile alakalı bir eleştiri gelmiş. Ya ben çok şaşırdım. Normal şartlarda birçok yani şeyi konuşuyoruz, birçok takıma değiniyoruz ama Trabzonspor'da her yayında konuşuyoruz. Bugün yani bu seansta çok fazla yer ayıramayacağım için en azından biraz arada bir Trabzonspor konuşmak istedim. Bir sonraki yani öğleden sonra bir dinleyeceğiniz seansta da böyle bir tasarrufumuz olur. O şekilde bir yayın akışı belirledim. Buradan anlayışınızı rica ediyorum ama yani Trabzonspor'u özellikle pazar günü çok özel bir program yapacağız. Trabzonspor'la başlayacağız hatta. Bunu da söyleyelim. Hatta ilk bir saate yakın Trabzonspor konuşacağız. Onu da söylemiş olalım. Görüyorum mesajlarınızı. Ona istinaden söyledim. Resul Bey yazmış. Yani hiç bu konuda yani şüpheniz olmasın. En azından bu konuda yani hak geçtiğine inanıyorsanız söyleyin. Çok güzel bir mesaj. Bu konuda daha fazla bir tasarrufa gidelim demeye çalışıyorum. Herkesin dileklerini yerine getirmeye gayret ediyoruz. Burada bir aile havasında Radyo Gold'de yayın yapmaya gayret eden bir yayıncıyım ben de. O halde çok kısa bir araya gitmek durumundayım. Reklamı biraz geciktirdik. Reklam beklemez.
1: Can Genç'le hafta sonu devam edecek.
2: Reklam.

0: Yaz ayrıcalıkları TOG'da. Temmuz ayına özel 12 ay %0 faizli 800 bin TL krediyle T10F ya da 12 ay %0 faizli 600 bin TL krediyle T10X sahibi olabilirsiniz. Üstelik Temmuz ve Ağustos ayları boyunca Trugo'da %20 indirim ayrıcalığı da sizi bekliyor. Sipariş için Trumor uygulamamızı indirin.
1: Sıradaki şarkı Happy Jean'den geliyor. Kaza yaptığı günün akşamı hasar ödemesi dileyenlere.
2: Dünya Kupası'nda son yarı finalistler belli oluyor. Heyecanı Messi'de yaşanıyor. Bu gece saat 12'de Haaland'lı Norveç İngiltere karşısına çıkarken gece saat 4'te Messi ile Arjantin İsviçre karşısına çıkıyor. Sen de dev maçlara Messi'de canlı oyna. Dünya Kupası heyecanını başka bir seviyede yaşa.
0: Reklam bitti.
3: Radyo Gol. Türkiye'nin en genç spor radyosu.
4: Can Genç'le hafta sonu devam ediyor.
5: Evet, programın son bölümüne geldik. Fenerbahçe konuşuyorduk. Aralarda Trabzonspor konuşuyorduk bir dinleyicimizin hatırlatmasıyla beraber. Hatta biraz sonra Efe Başak bizlerle beraber olacak. Ancak bir çok ufak bir işi varmış, bana arada hemen mesajını gönderdi. Birazdan bağlarız Efe'yi diye tahmin ediyorum. Efe gelince biraz da Fenerbahçe ile noktalarız ama Trabzonspor'da konuşmak isterim. Arada ben konuşayım istiyorum. En azından Resul Bey'in kırmayalım. Yani burada bir mesaj gelmiş. En azından bu şekilde bir tasarrufumuz olsun. Yani öncelikle şunu söyleyeyim. Trabzonspor yönetimini transferden sorumlu yani bütün kişileri kutlarım. Şu yüzden kutlarım. Yani ünlü olan bir oyuncunun yani mesela Sidney Cabral transferinden bir bahsedeceğim çok kısa. Birazdan Efe Başak da bizlerle beraber olacak, hatta attığımızda ona da merhaba demeden önce çok kısa bir Trabzonspor'la hakkında 1 dakika 2 dakika konuşmak isterim. Yani Sidney Cabral transferini Cape Verde bu kadar meşhur olmadan yapmak da çok büyük bir başarı. Asıl Sidney Cabral transferini yapmak evet tabii ki bir başarılıdır ama bu oyuncu bu kadar meşhur olmadan, vitrine çıkmadan bu oyuncuyu görüp yapmak çok büyük başarıdır ki bunu Trabzonspor çok fazla yapıyor ve Trabzonspor bu tip oyunculardan artık kar eden bir modele döndü. Yani birçok kulübümüzün örnek alması gereken gerçekten akılcı ve son derece sağlam adımlarla giden bir rotada olduğunu düşünüyorum Trabzonspor'un. Yani sadece Sidney Cabral transferini şu anda konuşacağım ama tabii ki birçok programımızda Trabzonspor'da konuşacağımızın bilgisini verelim. Biraz da Fenerbahçe diyelim. Efe hoş geldin.
6: Hoş bulduk. Selam Can. Biraz geciktim, kusura bakma.
5: Estağfurullah. Bize de en azından Resul Bey'i kırmama şansı tanıdın. Birazcık bardağın dolu tarafından bakarak da Trabzonspor hakkındaki en azından bir iki tane görüşümü aktarmış oldum o sırada. Efe tabii ki sen Fenerbahçe'nin mevcut yönetimini, her türlü Fenerbahçe'nin dinamiğine çok hakim birisin ki zaten bir kongreyesisin vesaire vesaire, yani Fenerbahçeliğini herhalde sorgulayacak çok da fazla kişi yoktur. Şimdi tabii ki şu soruyu soracağım öncelikle. Yani sana göre, ki İrfan 25'le konuşuyorduk, aynı soruyu ona da sordum ama sana da sormak istiyorum. 42 kişilik bir kadro var. 16+7 yani 23 adet yabancı futbolcu var mevcut sözleşmeli şu anda Fenerbahçe bünyesinde. Bu oyunculardan sence nasıl çıkılacak? Hangilerinden çıkılması gerekiyor ve bu süreçlerde Aziz Yıldırım yönetimi nasıl hareket eder diye sormak istiyorum abi.
6: Öncelikle tekrardan selamlar. Fenerbahçe için bir kamp dönemi gerçekleşiyor şu an Avusturya'da. Hazırlık maçlarıyla beraber Avrupa'daki maçına odaklanan bir takım var. Elbette en büyük sorulardan bir tanesi kadrodaki bu genişlik. Özellikle yabancı sayısının fazla oluşuyla beraber çıkacağımız tabii ki bir sürü oyuncu olacağına inanıyorum ben. Hazırlık maçlarındaki performanslara göre Türkiye Ligi'ndeki takımların da kiralama isteği olacak ama bu maaş yükünden kurtulmak daha zor bir şey. Yani oyuncuyu satmanız, elden çıkarmanız daha zor bir şey. Fenerbahçe tabii ki yani şu an bu Avrupa ön elemesini geçtiği takdirde kulüpteki yani futbolcuların birazcık daha hangi futbolcuların kalacağı, hangi futbolcuların gideceği daha netleşir. Ama şunu da söylemek lazım. Bir futbol kulübünün en iyi geçirdiği vakit sezon başıdır genelde. O idmandır. O havaların güzel oluşu, işte hazırlık maçları. Lig başladığı zaman, tempo başladığı zaman o birazcık daha biliyorsun düşüşler yaşanıyor.
5: Doğru.
6: Hani o yüzden bu hani hemen futbolcuları elden çıkarabilmek için işte futbolcunun isimleri yazılır. İşte Bekao mesela çok iyiydi. İşte ne bileyim Levent Mercan, Bartu Elmas her sene söylerler böyle. Yani açıkçası senin de soruna cevaben çıkacağımız oyuncular zaten kaleci Livakovic'den başlayarak stoperde geçen sene olduğu gibi Bekao, Diego Carlos, hoca çok beğendi diyorlar, Mimović U23'ten U22'de galiba bizde sanırım.
5: Kontenjan dahilinde, kontenjan dahilinde.
6: Onu da tutabilir yani, elimizden çıkaracak yabancı da olabilir. Ederson büyük ihtimalle kalır. Yani Musaba çok ismi yazılıyor, Musaba. Musaba'nın ismi ve Nene'nin herhangi bir satışı olup olmayacağı, onlar birazcık. Yani en az 7-8 oyuncudan çıkabilir Fenerbahçe. Hı hı. Yabancısından özellikle kiralıp satabilir. Amrabat mesela nasıl olacak Fas şimdi? Belki Amrabat da dönecek. Amrabat hoca beğenirse. Ben Amrabat'ı beğeneceğini düşünüyorum bu arada.
5: Yani Amrabat veya Fred'den biri kalır gibi mi yorumlamalıyız?
6: Abi Fred özelinde, Fred'in sözleşmesinin sonu 2027 Haziran, artı bir de uzatma opsiyonu var. Fred zaten ya Brezilyalı 4 sene sözleşmeyi, 4 artı bir sözleşme almış. İlk 1,5 senesi oynayıp son bir sonraki 1,5 sene çok iyi performans göstermeyip son senesinde oynamak isteyecektir. Ya forma savaşı vereceğini düşünüyorum Fred'in. Kante özelinde de, Kante yani benim yorumum Kante özelinde daha farklı ama Fenerbahçe'nin dönüp dolaşıp düşünüyorum. Tedesco zamanı iyi oynadığı kadrolardan John Duran, Talisca, Asensio, Kante, Gendozi olduğu bir dönemde. O yüzden Gendozi Kante çıkarabilir ama hani eğer Avrupa'ya gideceksek, eğer bir de ligde oynayacaksak İsmail gibi işte Fred gibi oyunculara ihtiyacı olacak Fenerbahçe'nin. Çünkü artık Türkiye Ligi eskisinden daha nasıl diyeyim, Türkiye Ligi'nin kalitesi arttı bence.
5: Yani ligin kalitesi yani sadece büyüklerle alakalı değil, Anadolu takımlarının da iyi kadrolara sahip olduğunu mu ifade etmeye çalıştın? Onu sorayım.
6: Yani Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş, Trabzon hani bu ilk Başakşehir'de sonra dahil edersek Samsun'la Başakşehir de arkadan geliyor. Yani oyuncular buraya eskiden emekli olmaya gelirdi hani maaşı gözetmeksizin, fakat şimdi kariyer planlaması yaparken açıkçası bakıyorum genç oyuncuları daha erkenden para kazandırmaya, sonrasında onları böyle 26-27'den sonra, yaş 20 o yaş aralığından sonra daha böyle rekabetçi kulüpleri alıyorlar mesela. Daha enteresan yani, değişti o dinamik diye düşünüyorum.
5: Yani o dinamik hakikaten bence de biraz değişti yani sonuç olarak. Yani benim itirazım birazcık çok yüksek maaşlar verilmesi konusu, evet, ama dediğin doğru yani bu arada.
6: Onun dışında da bakalım yani Fenerbahçe'nin Greenwood transferinde.
5: Tam onu soracaktım ben. Ne yapar? İş yapar mı Greenwood, ya da ne kadar iş yapar? Yani iş yapar da ne kadar iş yapar? Taraftarın beklentisini karşılar mı? Onu sorayım.
6: Ya işte, tabii şimdi nabzı ölçmek lazım. Greenwood eğer açıklanırsa ve gerçekten o havalimanına gelişi bilmem ne, hani takımın yıldızı bu oyuncu mu olacak diye bir soracak.

0: Fenerbahçe aslında takım içinde Asensio'su var. Fenerbahçe'de işte ne bileyim geride Skriniar var, Gendouzi'si var. Yani Greenwood'un bir tık hani herkes istatistiklerini paylaşıyor. Lig 1'deki başarılarını işte Kvaratskhelia ile neredeyse aynı performansı verdiğini bahsediyor. Hı hı. Ama yine Lig 1 ile Türkiye'yi de kıyaslarsak Lig 1'de de yani PSG hariç hani Olympique Lyon, Marseille yani onlardan sonra gene böyle bir hani benzer bir profil var Türkiye Ligi ile Lig 1 arasında bence. Hı hı. Yani çok da hani İtalya Ligi ya da bir Fransa Ligi kalitesi İngiltere Ligi kalitesi hı hı. değil. Yani bu istatistikler paylaşılıyor. Tabii ki yani atmosfere bağlı. Onun takımı nasıl kabul edeceğine, mevkisine, direkt sağ tarafa onu koyduğunuz zaman arkasındaki oyuncuyla olan uyumu. Yani çünkü sonuçta siz bir yıldız genç oyuncu getiriyorsunuz yani Fenerbahçe. Yani bu İtalya herhangi bir kulüpte onu alabilir. Atletico Madrid konuşuluyor yani.
1: Roma'da var.
0: Büyük bir yıldız. Yani Fenerbahçe çok şey kazandırır.
1: Peki şunu soracağım. Yani ben forvet hattını bir okumak istiyorum sana. Forveti boş bırakarak okuyacağım. Yani Vedat Muriç yerine aslında santrafor sorusu soracağım sana ama şöyle bir sorayım. Soruyu şu şekilde şekillendirmek istiyorum. Greenwood sağda, merkezde Asensio, solda Kerem, nasıl bir forvet oyuncusu lazım? Ya da nasıl bir forvete gider Fenerbahçe yönetimi? Ya da gider mi?
0: Ben hani herkes bir forvet transferinden bahsediyor elbet. Ama Talisca ve yani Vedat birinci forvet, ikinci forvet Talisca ya da ikisini beraber oynatabiliyorsa bilmiyorum. En son Vedat çift forvet oynadı son senesinde ve hani gol kralı ikinci oldu gol krallığında.
1: Aynen. Emakın hani,
0: ya forvet transferi gerekiyor mu? Ya herkesin yani %70 ister insan herhalde. Yani Fenerbahçe için çok bir böyle iyi bir forvet isterler ama hani Vedat, Talisca, belki Sıdiki'yi de arkasına yazdığı zaman hani gerek var mı? Çağır bir de çağır Baltay'ı da şimdi deniyor. Belki Ziraat'te de falan oynar bu sene. Hı-hı. Ama yani Fenerbahçe'ye forvet gerekiyor mu sorusu yani çok zor bir soru cevaplamak.
1: İkircikli bir soru gibi değil mi?
0: Yani büyük ihtimalle yani kamuoyuna sorsanız, Fenerbahçe'ye sorsanız %70'i gerekiyor der bence.
1: Valla katılırım yani.
0: Sorarsan bilemiyorum. Hı-hı. Gerçekten takımın içindeki bu yani o nasıl oynayacağımıza bağlı. O İsmail Kartal'ın oyundaki şeye bağlı yani. Vedat'ın gerçekten verim alırsak insanlar der ki belki hiç gerek yok.
1: Yani peki Vedat son gösterdiği sezondaki performansı şu anda mevcut kadroyla gösterebilir mi ya da daha iyisini mi gösterir diye bekliyorsun? Yani yaşına istinaden de soruyorum ve aynı zamanda oyuncu profillerini istinaden soruyorum.
0: Yani pivot santrafor abi yani tabii ki gerideki oyunun kurumu daha önemli bence. Açıkçası böyle bir 9 numara gibi değil de birazcık da pivot forvet olduğu için o topu getirmemiz gerekiyor oraya kanatlardan ya da ortadan. Hı hı. Yani Vedat'la topu buluşturabileceğin tarzda pivot forvet işte ceza alanı içinde tehlikeli, son vuruşları tehlikeli. Talisca gibi bir tık daha merkezde gezen, topu ceza sahası dışında bekleyip de hani şut özelliğini kullanan bir forvet değil.
1: Doğru.
0: Yani ikisi de aslında farklı tipler. Belki yan yana oynadıkları zaman birbirlerini tamamlayabilirler. Hı. Ama biz Talisca El Nesri'yi gördük. El Nesri Ceko'yu gördük mesela. O da aslında kağıt üzerinde El Nesri ile Ceko nasıl yan yana oynar diye düşünürsün. Belki üçlü sistemde bir de ama gerçekten oynadılar yani.
1: Doğru. Yani denendiği maç oldu.
0: Yani Ceko'nun tamamen oyun içindeki o yani alan açmaları bir sürü kattığı artıdan dolayı El Nesri bu kadar skora katkıda bulundu. Talisca bunun aynısını Vedat'a yapabilir mi? Ben sanmıyorum. Beşiktaş'taki Talisca yapardı belki.
1: Peki ama Vedat o alan açmaları Talisca'ya yapabilir mi diye sorayım. Yani sonuçta pivot olup sırtı dönük belki bazen Jiro gibi servisleri de olan bir oyuncu olmasından da kaynaklı olarak öyle bir denklem konuşabilir miyiz?
0: Yani aslında o da olabilir. Bir de Vedat da Kruze ile oynamıştı Fener'de. Kruze de böyle bir tık 9 hani 10'dan kırık 9.5 hani o da çok bilirsin hani o her alanda vardı. Hep topla buluşmak isteyen. Asensio da mesela öyle bir adam. Yani topu bana ver, top bana gelsin. Yani ama bence senin dediğine katılıyorum. O Ciro gibi oyununu yaparsa Talisca arıyorum uyumda. Talisca ile beraber güzel olabilir. Ama İsmail Kartal çift forvet oynar mı? Yani bilmiyorum, o değişebilir. Takımın gerçekten takımı nasıl kuracağına bağlı. Oyuncularla olan uyumu işte Kayt mesela. Kayt belki bize çok şey katabilir taktik anlamında. Büyük kulüplerde oynamış bir futbolcu. Hı hı. Yani Liverpool görmüş bir futbolcu. Hollanda bir takımında gerçekten
1: üst düzey oyuncu yani hakikaten katılır.
0: Yani kariyerine bakmaksızın herkesin inişi çıkışı olabilir. Kariyerinin en başındaki bence en doğalı bu. Hı hı. Yani inşallah Fenerbahçe dediği gibi şampiyon gittim. İnşallah şampiyon geldim gibi bir cümle kurmuştu. İnşallah

0: onları da yapabilir.
1: Peki, çok güzel bir mesajdı aslında. Son cümlelerini almış olduk. Aslında son cümlelerini alalım da teşekkürümüzü edelim Efe. Hakikaten her zaman bize katkılarından dolayı Radyo Gol ailesi olarak sana bir kez daha sevgilerimizi iletmek istiyorum abi.
0: Ben çok teşekkür ederim Can. Vallahi Radyo Gol izleyip dinleyicilerine de selamlarımı iletiyorum. Çok güzel program, çok güzel sohbet oluyor her konuda.
1: Çok sağ ol.
0: Sadece futbol değil. Ama Can Genç her şeyi iyi bilir spor konusunda.
1: Estağfurullah. Çok
0: sevilir. Yorumları da çok severim.
1: Estağfurullah.
0: Her zaman katılım sağlamak isteriz. Çok teşekkür ederim.
1: Bir tanesin abi. Radyo. Bir tanesin abi. Görüşmek dileğiyle abi. Hoşça kal.
0: Hoşça kal.
1: Efe ile de son bir bağlantı yaptık. Övgü seanslarını kenara bırakalım. Yani bugünlük bu programın sonuna gelmiş bulunuyorsunuz. Tabii ki biraz sonra çok çok değerli içeriklerimiz sizlerle beraber olacak.
2: Can Genç'le hafta sonu sona erdi.
3: Radyo Gol. Türkiye'nin en genç spor radyosu.
4: Kim ne dedi?
5: Digi Futbol YouTube kanalında İbrahim Yavuz gündemi değerlendirdi.
6: Digi Futbol'dan herkese selamlar, sevgiler. Ben Muzaffer Can Bedir. İbrahim Yavuz'la beraberiz. Transfer analiz programında İbrahim abi hoş geldin.
7: Hoş bulduk Muzaffer.
6: Transferde takımlar artık hareketlenmeye başladı. Vakit geçtikçe ve vakit daraldıkça. İstersen oyuncular özelinde başlayalım. İlk önce Galatasaray'da bir oyuncu adayı söylendi. Real Madrid'den 18 yaşındaki Franco Mastantuono, Yakup Çınar'ın haberiydi. Digi Futbol'da canlı yayın esnasında vermişti bu haberi. Kanat ve 10 numara alternatifi için kiralık olarak adı geçiyor. Bu oyuncu Galatasaray için yararlı olur mu?
8: Real Madrid'in bu yaşlarda bir oyuncunun geleceğine talip olmaması bir kere orada bir bende soru işareti. Diğer hadise Galatasaray'ın ben daha Okan Buruk'la 4 sezondur bu tarz talip olduğu bir tane oyuncunun gelişimine dokunduğunu görmedim. Yelert de benzer bir durumdu. Yusuf da benzer bir durumdu. İşte Hollandalı stoper de benzer bir durumdu. Kazımcan da benzer bir durumdu. Ya sayısını unuttum artık. Şimdi bu kadar olumsuz deneyim yaşamış bir teknik direktöre ben bu tarz bir oyuncuyu teslim etmem. Yani ne olur diye ben öngöremem. Yani bu kadar olumsuz örnek önümdeyken ben bu gelir alır götürür diyemiyorum. Tamamen şeye bağlı bir durum aslında. Oyuncu çok belirleyici olacak. Hani teknik direktör dokunuşu çok belirleyici olur ya.
6: Evet.
8: Bu yaşlarda özellikle. Ama çok zor. Yani bu Galatasaray'ın zaten belirli oynama tekrarı olan oyuncular var ve Galatasaray hep bu işi genç oyunculardan ziyade daha fazla Icardi gibi, Osimhen gibi, Mertens gibi, Torreira gibi oyuncularla bugüne kadar halletmiş. O yüzden bu tarz oyuncuların ben çok Galatasaray'da problemi ortadan kaldıracağını
6: yani
8: düşünmüyorum.
6: Yani Okan Buruk'a uygun profilde oyuncular değil, değil diyorsun genç oyuncular.
8: Okan Buruk'a ben böyle oyuncular teslim etmem. Ben Dursun Özbek olsam bana böyle bir profilde bir oyuncuyla alakalı bir sunum gelse derim ki ya bugüne kadar yapamamış ya Okan Hoca. Ben niye bugüne kadar denemiş ve olmamış bir oyuncuyla alakalı tekrar yapayım?
6: Orada daha yıldız isimlere ya da çok net isimlere gitmesi
8: oraya
6: gerektiğini
8: giderim
6: düşünüyorsun.
8: Yani. Hiç zaman kaybetmem. Yapmamış çünkü.
6: Bir diğer isim de Kola Muani. John Duran yerine alınabilecek bir oyuncu. Kola Muani ihtimali yüzünden de John Duran bekletiliyor. Şimdi Kola Muani iyi bir oyuncu. Yıllardır da izlediğimiz bir oyuncu. Tabii benim hep hafızamda şeyde kaldı Kola Muani ama Dünya Kupası finalinde 2022'de 120. dakikada karşı karşıya kaçırdığı golle Galatasaray için yararlı olur mu Kola Muani?
8: Ya şöyle şimdi John Duran'ın beklemesi bu düşüncede daha sağlıklı. Ya bana sorsan hangi oyuncu üzerinde planlama yaparsın? Ben Kola Muani üzerine planlama yaparım. Ama biraz önce söylediğim aslında Galatasaray'ın bugün için de bulunduğu durum, insanların bu kadar telaş etmesinin temel sebebi bu Okan Buruk'la geçen 4 senede teknik direktör oyunundan çok oyuncuya odaklı oyunun çok belirleyici olması. O yüzden Galatasaray aslında biraz daha bir tık daha iyisi olsun. Yani John Duran'ın gelişimine bu anlamda talip olmaktan çok değeri ona daha sağlıklı geliyor. Yani.
6: Galatasaray'ın Fenerbahçe'ye, Beşiktaş'a ve Trabzonspor'a göre transferde geç kaldığını düşünüyor musun? Yoksa ihtiyacı yok mu çok da fazla
8: işte
6: diğer takımlara göre?
8: Aslında bu bize biraz kulüpleri nasıl plansız yönetildiğini anlatıyor. Yani Galatasaray'a şöyle itirazım yok. Galatasaray zaten bugüne kadar hiçbir organizasyonu planlı halletmemiş ki. Icardi'yi de planlı getirmemiş. Osimhen'i de planlı getirmemiş. Şimdi bu kadar plansızlığın içerisinde başkanı anlayabiliyorum neden o yorumu yaptığını. Bugüne kadar bunları getirdik diyor değil mi? Onların hiçbiri planla gelmemiş Galatasaray'a zaten. Kulübüyle bir sorun yaşamış. Fırsat transferi demişsin. O şekilde katılmış ve bir başarı yakalamış Galatasaray. Aslında yakaladığı başarının bence temel sebebi diğeri çok hata yaptı. O kadar fazla hata yaptı ki aslında senin de planlamanın birçoğu yanlıştı. Sen diğeri hata yaptığı için ve şampiyon olduğun için bunun doğru bir şey olduğunu düşünüyorsun. Yoksa Galatasaray taraftarına o konuda hak veriyorum. Şimdi sezonu şampiyon bitirmiş. Son